0: eleştirinin de olduğu. Hazır değilse tabii biraz daha bekleyebiliriz ama yani direkt olarak gelmiş ve açıklamayı yapmış Milan Škriniar. Birazdan hazırlanacak. Hazır olduğunda ekrana getireceğiz.
1: Hürriyet'te geçen gün Mehmet Aslan'ın bir şeyini gördüm. Fenerbahçe 70'li yılların futbolunu oynuyor diye. Bu gerçekten doğru.
0: Ağır,
1: çok
0: ağır,
1: iyi
0: ağır.
1: Tanımlamış. Ağır. Atletik yapıdan eser yok. Boğuşmuyor. Mücadele etmiyor. Ya dün Yamal'ın boğuşmaya mı ihtiyacı var? Özellikle ikinci yarıda nasıl boğuştu? Bu Yamal ya. İki hareket yapar bitir. Boğuşuyor yani. Ne olursan ol. İstersen zirvedeki yıldız ol. Atletik yapın yoksa, boğuşmuyorsan, hızlı oynamıyorsan. Sonun hüsran kardeşim. Ha, şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ni falan ligi oranla ikinci planda tutuyor diyorsun. O futbol Fenerbahçe'yi ligde de
0: yapmaz
1: geriye
0: ki zaten.
1: Üç tane canavar gibi rakibi var. Ne olursa olsun, evet. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon. Yani bu futbol bırak Şampiyonlar Ligi'ni hadi yetmiyor, Süper Lig'e de yetmez.
0: Yetme açık şansı yok yani. İşin tabii psikolojik tarafı da önemli olacak. Geldi Škriniar'ın açıklaması. Yüzümüzü göstermeliyiz, saklanmamalıyız. Bugün utanç vericiydi. Bu şekilde oynamamalı, top kayıpları yapmamalıyız. Seviyemizi yukarı çıkartmalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde her detayın bedelini ödersin. Çok büyük hatalar yaptık bugün. İlk yarıda 2-3 tane pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Böyle bir maçta devreye 3-0 geride girmek kolay değil. İkinci yarıda maçı çevirmek için çabaladık. Rakip tekrar bir gol bulunca işler zorlaştı. Özellikle ilk sayfasında değil mi Olcan? Yani çok... genelde de Škriniar geliyor. Bundan da aslında hani rahatsız olmalı bence diğer oyuncular. Sürekli her mağlubiyeti Škriniar'a öne atıyorlar.
2: Evet, Škriniar tabii, aynen. Ya da işte diğer başka tecrübeli oyuncular. Zaten Škriniar olmasa herhalde Ake falan gelirdi diye düşünüyorum bugün.
1: Ake de Rize maçından sonra biliyorsun çok yaslanıyoruz geriye
2: dedi. Ake bir kere de biz çok yavaş top oynuyoruz diye eleştirmişti. Yani Ake'nin eleştiriler aslında oyun sistemine yönelik de eleştiriliyor genelde.
1: Ama bunları duymuyor mu acaba?
0: Duymama şansı yok.
2: Duymama şansı yok.
3: İsmail Hoca'nın bir şey duyup kabul etme durumu yok hayatında. Soruyoruz Samandıra'ya, eski çalıştığı oyunculara, yeni çalıştıklarına, eski görev yaptığı Anadolu'daki takımlara. İsmail Hoca hiçbir yerde hiçbir hatasını kabul etmemiş ki bugüne kadar. Yani biliyorsunuz Rize'de çalışırken tribünler protesto ediyor. Yo ben seviliyorum şehirde diyor. Stada gelince bir şey oluyor. Yani birileri bağırtıyor bana diyor. Ya İsmail Hoca hep kendini dışına alıyor. Yani muhtemelen bugün diyorum yani soracak. Ona diyecekler ki sen üstüne al sorumluluğu bugün. Ama bugün sorumluluğu üstüme alıyorum. Kesmez. 6-0 çünkü. 3-1, 4-1 keser. 5-1. Hadi ne? Bir tane bile golün yok. Pozisyonun yok ya ikinci yarıda. Ya 6 foul yapmışsın ya. Ayıp ya.
1: Hakikaten ya. O yeter. Yarısı ayrıldı.
3: Ya git birine çift al bir kırmızı gönder.
1: Sen maçı izlerken bir şey söyledin. Ya bir şey terlemedi dedin.
3: Terlemedi ama maç oynadı.
0: İşin tabii sanki ağır tarafı da o yani. Aston Villa Fenerbahçe'nin evet fikstüründe genelde hani bakıldığında deplasman Premier Lig takımı. 0 puan yazabilirsin otomatik olarak ama yani Fenerbahçe'nin sonraki fikstürüne baktığımızda Atletico Madrid deplasmanını, Liverpool maçını herkes mesela atlıyor ama Villarreal karşılaşmasını falan düşündüğümüzde
2: niye atlıyorlar ya?
0: Villarreal'i sanki kesin bir 3 puanmış gibi bakılıyor Kadıköy'de olduğu için. Ben Slavia Prag maçının dahi ortada olduğunu düşünüyorum.
1: Bu futbol hiçbir şey kazandırmaz sana.
2: Bugün Lask'ı da izledik Liverpool'a karşı.
0: 6-3 bitti. 6-3 bitti. 3 attı. Yani 3 tane gol attı. Yani bugün hani şey kısmına girmek hani girmenin gereksiz olduğunu düşünüyorum. Bugünkü teknik detayların nelerin yanlış yapıldığı yani, noktasına yani, girmenin
2: olan
0: yanlış.
2: Olan şeye girilir.
3: Doğru bir şey yok ki. Komple yanlış. Yani.
1: Altı gol yapan takımın neyini konuşacaksın yani Allah aşkına.
3: Bu arada şeymiş.
0: Durumu yok.
3: Sigma maçından sonraki de en ağır mağlubiyetmiş. Yani 92'den bugüne. Evet. Ama ona ben baktım. O maçta Fenerbahçe 3-1'deyken 10 kişi kalıyor. 4-1'de 8 kişi kalıyor. Yani farkın oluşması. 4-1'den
1: ben sağ kenarındaydım o maçta.
3: O maçta da bu arada 3-1'ken kırmızı kart gören İsmail Kartal ilk kartı gören.
1: Rahmetli baban da başkan.
3: Tabii tabii. Yani. Ben maçı da çok net hatırlıyorum. Ben ilk kartı gören
0: hatırlıyorum. Dönüşünde de Galatasaray'ı yenmişti Fenerbahçe.
1: Ama oyunun başında Hakan... Atıldı biliyorsun.
3: Yoksa atı baktım. İlk İsmail Kartal atılmış.
1: Var mı? Ha.
3: Sonra Hakan Gerson atılmış 4-1'de.
0: Peki Olcan yani bunun devamındaki psikolojik etkilerini de konuşmak isterim. Yani aslında birazcık oraya daha yoğunlaşmış durumdayım. Yani Fenerbahçe bunun altından nasıl kalkabilir? Ya da kalkmak için ilk hamlesi ne olmalıdır?
2: Ya derbi olsaydı hafta sonu? Ne olacaktı? Fikstür dönmüş olsaydı mesela.
3: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Keşke derbi olsaydı. Derbide ayağa kalkabilirsin. Motivasyonu abi, farklı olur.
2: Deplasmana gidiyorken durum farklı.
3: Orada da yanlış işte var. Yapılmış ya.
2: Ya dönüyorum. Bu ama bu halde
3: birden döndün.
2: Abi bu halde
3: kazandın. 1-0 kazandın.
1: Boğuşmazsan derbide.
3: Ondan beri ilk kez bunu yaşamışsın.
2: Şu an öyle bir içgüdü yok.
3: Tamam ama hani bak

0: Derbiye maç için. Alanya maçı motive de olmaz ya adam. Diyecek ki Alanya ben nasıl rahat yenerim diyecek. Ben biliyorum bu futbolcu ruhunu.
1: Yani rahat yenme yani, konusuna ben katılmıyorum.
2: Yönetimin, açık sorayım yani, yönetimin bir reaksiyon göstereceğini düşünüyor musun?
1: Göstermeli. Şimdi bizim burada düşünmemizin
2: tabii
1: önemi yok.
3: Ben düşünmüyorum.
1: Çünkü ne diyorsunuz?
3: Roma abi maçı... Bir ay önce başkan sahip çıktı adama.
1: Şansal abi tamam sahip çıktı ama yani durum ortada.
0: Ama şöyle diyecek başkan, kürsüden dediği için söylüyorum. Biz bir vaadimiz şampiyonluğa sokmaktı.
2: İşte o yüzden şimdi öyle
1: şampiyonluk abi, hedefimiz var. O zaman bizim burada...
3: Ama şampiyon da olacağız diyor başkan.
1: İşte. Abi bizim burada hiçbir şey konuşmamızın anlamı kalmıyor.
3: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacağı çok açık ortada.
1: Hiçbir şey konuşmamızın anlamı kalmıyor. Bir reaksiyon yoksa tüm sezon böyle gidecek demektir. Fenerbahçe çoğu zaman kötü futbol oynayacaktır. Biz yine konuşacağız ama reaksiyon bekliyor muyuz? Biz evet diyeceğiz ama her zaman hayır olacak. Eleştireceğiz, biz hakaret yiyeceğiz, öveceğiz, hani eleştiriyordunuz olacak. İki galibiyet gelecek, hoşumuza gidecek. Roma maçına sevineceksin, istifa göreceksin. Yani o zaman gerçekten anlamı yok. Hiçbir şeyin anlamı yok. Kağıdın da yok, verinin de yok. Bir savunmanın da yok.
2: Onu da olmuyor.
1: Yönetim aksiyonu beklemenin de anlamı yok. Kadro üzerine tartışmamızın da anlamı yok.
3: Bir kere 10 gün sonra derbi olduğu için şu anda hiçbir hareket olacağını düşünmüyorum.
0: Tamam, belki bugün olacak bir hareket, o derbide senin elini güçlendirecek.
1: Aksine olacaksa...
3: Olacaksa bu akşam olur.
0: İşte bu akşam. Ama ben olacağını zannetmiyorum.
3: Ben de sanmıyorum.
0: Ben. Diyecekler ki bizim hedefimiz lig şampiyonu. Şampiyonlar Ligi değil, evet ağır oldu. Özür dileriz taraftarımızdan. Sorumluluk benim ve futbolcularımın, halledeceğiz. Affettiriz. Alanya maçı da çıkışa geçeceğiz.
3: Kardeşim neye bu kadar gamsız oynuyorsun? Umursamaz oynuyorsun. Mücadeleden uzak oynuyorsun. Boğuşmuyorsun. Yani yenil mesela, kabul.
0: Yani mesela kaç yenil
3: kaybet.
0: Göremiyoruz.
2: Yok, göreceğiz birazdan.
0: Yani mesela toplam kaç
2: mesafeyi söyleyeceğiz.
0: Ediyorum.
2: Cengizhan bakacak, söyleyeceğiz. Yani büyük ihtimalle aşağıdadır.
0: Özellikle ikinci yarıda. Ya ikinci yarıda ben bu kadar teslim olmuş, bu kadar vazgeçmiş. Sonuçta 3-0 ya. Ya bir tane at 3-1 bitir maçı, ne olur yani.
2: Ya ben Fenerbahçe oyuncusunun hata yapabilir, çok kötü bir maç geçirebilir. Yani İsmail'in penaltıyı yaptırdıktan sonraki vücut dilinde hani kendini yere bırakması, bu havalara bakması, hani üzüntüsünü herkese, bütün takım arkadaşlarına sirayet edecek şekilde yaşaması. Kalk artık dedi yani, maç devam ediyor. Tam doğrusu tamam, oldu, devam ediyor diyor.
3: O penaltıyı bir İstanbul amatör birinci yapmaz. Liginde oynayan oyuncu yapar mı? Yapmaz. İkinci, üçüncü gollerde de ikinci de Vedat'la ikisinin kaptırdığı top. İsmail iyi basamadı orada, hatada aslan payı Vedat'ta. Üçüncü gol gene İsmail. Maçtan önce söyledik. Kardeşim basit. Kestiğin topu en yakının en sağlam yere ver. Sen ince işi yapamıyorsun.
0: İsmail olduğunu ikna edemiyoruz Şansal abi. Yani yok edemiyor. Kendisini de öyle görmüyor.
2: Yo, çok büyük
0: bir de şöyle ben yani. Böyle bir reaksiyon çok seneler önce bir Galatasaray-Fenerbahçe maçı vardı. Galatasaray'ın 3. kalecisi ne vardı, Mehmet diye. Böyle bir penaltıdan sonra kafayı direklere vurmuştu ve futbol hayatı bitti o gün. Yani İsmail'in bugünkü reaksiyonuna bakarsan İsmail'in Fenerbahçe'deki futbolculuğu bitti gibi. Yani çünkü gerçekten İsmail yerine transfer yapılıyor, kızıyorsun. Yedek kulübesine gidiyorsun. Yabancı hoca geliyor, beni oynatmıyor diyorsun. Hocaya suçluyorsun. Öteki geliyor yani, Portekizli'yi suçluyorsun, Alman İtalyan'ı suçluyorsun. Şimdi İsmail Hoca geldi, o da seni normalde tercih etmiyor. Yani maçına göre tercih ediyor. Ya abi oynadığında bir şey göster ki millet de desin ki ya bu İsmail de hakkını yiyorsunuz.
2: Ve şey de yok, bol rotasyon da yok, oynayacaksın yok belli, süre gelecek yani.
0: Minimum 25-30 maçın var bu sene ya, hiç önemli.
2: Oynamak durumundasın transfer yapılmadığı için.
4: Kim ne dedi?
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Maalesef 6-0 mağlup oluyor temsilcimiz İngiltere'den. 6-0 mağlubiyetle dönüyor. Aston Villa deplasmanında dağıldık, öyle atabiliriz manşeti. Yunus Aydın, maç sonunda ilk bölümde seninle konuşalım isterim. Biraz da toparlamak adına, tabii birçok şeyi konuştuk ama biraz da toparlayabilmek adına sana sorayım isterim.
7: Tabii ki. Yani şöyle, gerçekten şu anda oyuncuların halinden de görüyoruz. Fenerbahçe'yi psikolojik olarak çok yıprattı yani bu maç. Yani şu an sosyal medyaya baktığım zaman da hem oyuncu grubuna çok yüksek tepkiler var. Başta hani bu maçı kötü oynayan arasında İsmail Kartal, İsmail Yüksek, teknik ekibinden teknik oyuncusuna kadar hani fazla eleştiri var. Yani tecrübe diyordum maç bitmeden önce. Yani ne yazık ki evet, bunu fazlasıyla hissetti Fenerbahçe. Yani senelerdir gidilmeyen bir Şampiyonlar Ligi var. aynı şekilde

içerisinde senelerdir gidilmeyen bir başarı hikayesi var. Takımın yıldız oyuncuları, işte Kante bugün sakatlığı nedeniyle yok. Bu kupayı defalarca kez kazanmış Marco Asensio yok. Lukaku sonradan oyuna giriyor. Bu takımın hala bir temel parçası olabilmiş durumda değil. Yani orta sahadaki eksiklerde bu kadar belirginken çok erken yenilen bir gol var. Yani erken yenilen golden sonra hani

0: hani muhafaza edebilecek bir değişiklik yapılabilir derken ne yazık ki 3 tane daha yedik. Yani uzun süre akıllardan çıkmayacak bir sonuç, gerçekçi olmak lazım. 6-0'lık bir hezimeti kimse beklemiyordu. Ne hangi bir Fenerbahçe taraftarı ya ne de İsmail Hoca. İsmail Hoca buraya kazanmaya geldik dedi. Ve kazanmaya geldik dedikten sonra çıktı 11, galibiyetin yakınından geçemeyecek bir kadro. Yani siz Aston Villa'ya karşı, hani Premier Lig takımına karşı hiç geri düşmeyecekmiş gibi bir ilk 11'de sahaya çıkarsanız ve ikinci yarının başına hala müdahale etmemiş durumdaysanız, hani ne yazık ki buradan geri dönüş çok çok zor. Aslında futbol çok basit bir oyun. Yani çok basit kuralları var, çok basit temelleri var. Yani Fenerbahçe çıktı ilk 11'le, maçı gol atmadan bitireceği kesindi. Ya ancak gol yemeden 0-0 bitebilirdi ya da 1-1 bitebilirdi. Yani ama Fenerbahçe'nin gol atamadığı kesin oldu gibi 6 tane gol yedi. Bu ilk 11'den galibiyet beklemek çok güç. Bir kere kadroda müthiş bir istatistik yani müthiş bir istikrar problemi var. Muazzam sıkıntılar var Fenerbahçe'de. Yani işte sol taraftan akan bir oyundan bahsediyoruz. Fenerbahçe'de oyun sürekli sol taraftan akıyor. Sağ tarafta transfer döneminin vazgeçilmezi Mason Greenwood var. Yani bence Fenerbahçe'nin hali hazırda en değerli oyuncularından bir tanesi. Oyun sürekli soldan akıyor ama sol ön Fenerbahçe'de ya Kerem ya Oğuz. Orada da bir istikrar yok. Yani daimi bir oyun anlayışı yok. Yani İrfan Can Asensio konusunda İrfan bu seviyenin oyuncusu zaten değil. İrfan geçen sene Fenerbahçe'de hiçbir beklenti olmadığı için bütün artık kredileri tükettiği için küme düşmeme mücadelesinde Kasımpaşa'ya Emre Belezoğlu'na yardıma gitmiş. Yoksa Emre Hoca teklif yapmasa, hani kimseden teklif alamayan bir oyuncuyken bugün Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi sahnesinde Aston Villa deplasmanına çıkıyor. Yani buralardan alınacak sonuçlar bu. Fenerbahçe'nin evet bir numarası ilk 11'e yazacağı ilk isim İrfan Can Kahveci değil, buna şüphe yok. Ama ya önündeki futbolcu topluluğu, yani belki buna ne yapsın diye yorum yapacak kişiler vardır. Ya da İsmail Hoca ne yapalım diyecektir belki ama yani bu takımın starları bir türlü birlikte oynayamadılar. Ama yani biz bunu Galatasaray'da, Beşiktaş'ta beraber oynarlarken görebiliyoruz. Yani Asensio, Lukaku, Kante, Ederson. 4 tane bölgede 4 tane yıldız sayalım. Yani hiç birlikte oynarken görmedik bu isimleri. Yani birlikte oynadıktan da bambaşka bir Fenerbahçe hayal edilebilir belki ama ya bugün itibariyle Şampiyonlar Ligi'nde 2. maç bitti, ligde 7. haftaya giriliyor. Ve Asensio'nun sakatlığı belli ki geçmeyecek. Yani kronikleşmiş bir sakatlık. Yani 2 maç üst üste oynasan 3 hafta veda ediyorsun. 26 Ekim'deki maçı hazırlamak için şimdiden oynatmaman gerekiyor gibi. Hani ya oynatmadığınız maçta Şampiyonlar Ligi maçı. Hani öyle rotasyona gittiğiniz maç hafif bir maç değil. Bu sebeple Fenerbahçe'nin ilk önce kadro bir beraberliğinin oturması lazım. Kadro birliğinin oturması lazım. Lukaku gibi 4-6 hafta içerisinde sportif direktör Oğuz Çetin'in söylediği sürecin tamamlanması lazım. Takıma net bir şekilde entegre olması lazım. Büyük maçlar büyük oyuncularla kazanılır. Yani Vedat Muriç için kötü oyuncu demiyorum. Ama ne olursa olsun geçen sene La Liga'da takımı küme düşmüş bir takımın oyuncusu. Yani budalarda Şampiyonlar Ligi'nde çok yüksek seviyelerde Vedat Muriç'le vesaire var olmak mümkün değil. Asensio'yla, Lukaku'yla var olabilirsin. Yani bu oyuncunun hali hazırda Fenerbahçe'nin yani oyuncusuyken, sözleşmeli oyuncusuyken oynaması lazım. Yapılacak transfer konusunda da hem Avrupa için hem de lig için. Galatasaray'ın kadrosu için zaman zaman Avrupa'da yetersiz diye eleştiride buluyoruz ama lig için yeterli. Bunu hep söylüyorum. Galatasaray son 4 yılın şampiyonu ve aynı zamanda şu an halen Süper Lig'in lideri. Fenerbahçe Avrupa içinde, lig içinde eksik kadroya sahip. Zaten 120-130 milyon euroluk bir kadro farkı var. Transfer market değerlerine baktığın zaman. Burada da buradaki en temel fark Fenerbahçe'de 8 numara. Oyunu yönlendirecek hücum özelliği defansif özelliklerine göre daha ağır basan bir orta saha. Yani 8 numara olarak değil, bunu üstüne basa basa söylemek gerekiyor. Hücum özellikleri savunma özelliklerine göre daha ağır basan bir orta sahaya ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Gabriel Sara gibi. Hı hı. Yani Fenerbahçe'nin bir Gendouzi, bir Kante, bir İsmail'e daha ihtiyacı yok. Ya aynı oyunculardan çok fazla var Fenerbahçe'de. Fark yaratan oyuncuların azlığı var. Bu da bu tarz maçlarda ne yazık ki ortaya çıkıyor. Sağlık olsun denecek, yapacak bir şey yok. Hem dün Galatasaray'ın aldığı sonuç için hem bugün Fenerbahçe'nin aldığı sonuç için canları sağ olsun, yani yapacak bir şey yok. İki temsilcimiz iki maçta 10 gol yiyip 1 gol atabildiler. 0 puanla ayrıldılar ama hani biraz daha buralarda var olabilmek adına kadro kalitelerimizi arttırmak gerekiyor. Fenerbahçe'nin aldığı yenilgi çok daha büyük ve çok daha hesaplı olmayan bir yenilgi. Fenerbahçe'nin de bundan dersler çıkarması gerekiyor.
1: Peki. Yunus Aydın, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık diyeceğim son kısımda.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Yunus Aydın'la konuştuk, onunla değerlendirdik.

0: Ve devam edeceğiz. Devam ettiğimiz noktada maç sonundayız. An itibariyle temsilcimiz Fenerbahçe 6-0'lık bir mağlubiyet alıyor. Ve Aston Villa'dan, oradan deplasmandan İngiltere'den böyle dönüyor. Maalesef böyle dönüyor. Konuklarımızı alacağız. Konuklarımızla konuşacağız. Kısa kısa bağlantılarımız olacak. Kısa kısa bağlantılarımızın olacağı noktada ilk etapta Yaşar Kurt'a döneceğiz. Yaşar Kurt'la konuşacağız. Onunla değerlendirdiğimiz yerde Fenerbahçe'nin bu mağlubiyetini soracağız. Yaşar Kurt'un hemen ardından Eralp Issı, ilk yarıda olduğu gibi şimdi de devre arasında olduğu gibi şimdi de bizlerle birlikte olacak. Onu hatırlatayım. 6-0'lık bir mağlubiyetimiz var. Maalesef istemediğimiz bir skor. Farka gitmesin diye konuştuğumuz noktadan buraya gelen, aslında beklenen ama istenmeyen diyelim. Öyle söyleyelim. Beklenen ama ya inşallah öyle olmazın konuşulduğu mesela Fenerbahçeli bir ortamda. Ya da ya çok da 4-1'le dalga geçmeyin bak denilen bir ortam mesela arkadaş aralarında, rakip takımlarda. Bu akşam sizin de maçınız var, o da zor rakiplerin konuşulduğu bir yerden iş buraya geldi. Maalesef durum böyle. Yaşar Kurt'la konuşacağız. Bir yaklaşık 5 dakikalık bölümde, 10 dakikalık bölümde onunla değerlendireceğiz. Yaşar Kurt, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Nasıl gördün? Özellikle Aston Villa tarafını sana sormak isterim. Orada sen tüm detaylara hakimsin. Öyle biliyorum. Yayınlardan, Göksel'in yayınlarından da hatırladığım yine senin yorumunu merak ederim.
1: Yani Aston Villa'nın zaten Emery'den sonra bir kimlik kazanmışlığı var ve bu kimlik biraz daha topu sahip olmaktan ziyade rakibin yerleşimine göre şekil almak ki yani topu çok fazla talep etmeyen ama zorunda olduğu zaman da özellikle merkezdeki 5 orta sahayla beraber bu topu rahatlıkla kullanabilecek bir takım üyetinde. Yani kaldı ki bunun en büyük örneğini de zaten 5. golde görebiliriz. Yani 5. golden önce sağ bekten alan Manzan bir yordu orta sahayı ve sonunda devamında hani top sağ taraftan sola kaydı, soldan merkeze bir şekilde çok rahat bir rahat da olmasa da gerçi golü buldu. Yani topa sahip olma işini de çok iyi halleden bir Aston Villa var. Ama yani Unai Emery'nin en büyük rüyalarında bile bu kadar çok topa sahip olma üzerine meziyetleri olmayan Fenerbahçe'nin bu kadar çok topu sahip olmak için istekli olması olabilirdi. Yani bu takımda şu an %50'nin üzerinde topa sahip olma, yanlış hatırlamıyorsam %55'e maçı bitirdi Fenerbahçe. %45 topa sahip olan bir Aston Villa galip olmama şansı yok. Özellikle dediğim gibi yani en teknik ayağı İrfan Can Kahveci, Ake ve ya ondan sonraki üçüncü kim geliyor desek muhtemelen Ederson'u sayarız. Yani bu kadar çok teknik kalitesi düşük bir takımın bu kadar çok topa sahip olma isteği ve geriden oyun kurma arzusu, yani Unai Emery'nin dediğim gibi yani en büyük rüyalarında bir tabelen yoktur. Hani Manzambi ile McGinn ile Mbaye ile oraları zaten çok iyi kapattı. Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar zaten birebir baskıları da gördük. Savunmayı da yani bu kadar ön planda, ön alanda kurup rakibi yani istediği zaman çıkarttı. Yani istediği zaman çıkartmadı. Direksiyon tamamen bence bu sefer bugün Aston Villa'daydı. Yani hem oyuna müdahalelerde de bir problem var Fenerbahçe'de, hem oyun isteği, oyun planı ve oyun planına uygun olmayan oyuncu tercihleriyle beraber yani tamamen Aston Villa'nın ekmeğine yansıyordu Fenerbahçe.
0: Maalesef Fenerbahçe tarafında tabii biraz daha detaylandırmak gerekirse, Aston Villa'dan girdim konuya ama Yaşar Kurt, bir diğer tarafta Fenerbahçe'de eksikler dediğimde herhalde başlığımız çok.
1: Yani eksik olarak yani kesinlikle şöyle bir durum var. Bu maçta İsmail Kartal'ın ana planı belli ki topu alıp oyunu kurmakta, oyunu dikte etmek gibi duruyor. Ki zaten en başta eksi yazabileceğimiz durum bu. Geçmiş dönemde Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ın bu sezondan itibaren iyi performanslarına baktığımız zaman Avrupa'da, yani Roma maçı ikinci yarı diyoruz, kendi evinde olmasına rağmen %37 ile topa sahip olduğu bir yarıdan bahsediyoruz. Ya da Lyon ikinci maç deplasmanda kazandığı maç ki ilk yarıda maçı koparmıştı zaten. Burada %38 topa sahip olma görüyoruz. Yani Fenerbahçe'nin zaten şu anki yapısı çok fazla topa sahip olma üzerine mahir bir takım değil. Ya zaten merkezde geriye dönüp topu çıkartmak zorunda olan kişinin Gündoğan İsmail olmasından zaten çok bariz. Burada bir teknik kalite eksikliği var. Yani burada topu biraz daha Aston Villa'ya bırakabilmek ya da olmadı top oyun mu kurmak istiyoruz? Bunu uzun bağlantılarla yapmak durumundaydı. Yani özellikle santraforunuzda Muriç gibi bir 9 numara varken ona uzun vurup onun indirdiği kanatlara veya merkeze indirdiği toplarla buradan çok rahat bir oyun kurulumu değiştirilebilirdi. Yani oyun kurulumu demek sadece kısa bağlantılar değil. uzun bağlantılarla da bu oyunu kurabilirdiniz. Ama yani İsmail Kartal 3-0'a, 4-0'a hatta 5-0'a kadar inatla bunu tercih etmesi, yani bu arada hani İsmail Baltu değişikliğini gördük. Yani bu değişiklikte şunu görüyoruz ki İsmail Kartal hala problemin İsmail'de olduğunu düşünüyor. Yani oyun şablonundan ziyade oradaki oyuncu tercihinin yanlış olduğunu düşünüyor. Bunları da yan yana koyduğumuz noktada bence en temel problem bugün kulübedeydi.
0: Peki. Yaşar Kurt, teşekkür edeceğim yavaş yavaş. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda. 6-0'lık mağlubiyetin ardından Aston Villa deplasmanından bizler Fenerbahçe ile dönerken.
1: Yani son olarak Fenerbahçe genel olarak bu tarz mağlubiyetlerde kırılmaya müsaittir. Bir sonraki Avrupa maçında Şampiyonlar Ligi'ni artık kazanmak durumunda iç sahada oynayacak. Bunu buradan bir 3 puan alıp bütün her şeyi kendilerine çevirebilir. Fenerbahçe bunu defalarca yaptı, tekrar yapabilir.
0: Peki. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık Yaşar Kurt.
1: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ ol, var ol. Yaşar Kurt'la konuştuk ve onunla birlikte değerlendirmemiz oldu. Hızlıca Eral Pısı'ya döneceğim. Onun ardından Eral Pısı'yla konuştuktan hemen sonra Emre Eren'le konuşacağız. Emre Eren'e dönüyor olacağız. Tabii tüm bunları değerlendiriyor, tüm bunları konuşuyorken yaptığımız bağlantılarda sizlerin mesajlarını da değerlendiriyoruz. 0212 273 10 0212 273 10 10'dan mesajlarınızı gönderin lütfen. Eral Pısı bizlerle. Eral Pısı, hoş geldin, selamlar.
2: Yani hoş bulduk demek isterdim ama maalesef çok evet. Ağır bir mağlubiyetin ardından tekrardan buradayız.
0: Yani bizim ikisi de tabii böyle biraz adet yerini bulsun denir ya. Orada ağız alışkanlığıyla beraber bir hoş geldin. Ne hoş geldinlik ne hoş buldunluk bir durum var yoksa. Hali hazırda orada öyleyken İstanbul'da da öyle mesela. Yani yavaş yavaş orada sakinleşen bir trafik, yavaş yavaş gelen en azından o sel haberlerine ilişkin farklı noktada farklı haberler. Yani bugün çok da iyi bir gün olmuyor, o belli. Neyse ki maç İstanbul'da değil diyeceğiz. Orada da 6-0'lık bir skoru aldık. Tam onu derken orada da 6-0'lık bir skorla döndük maalesef. Sen nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı, çok detaya girmeden genel itibariyle sorduğumda?
2: Yani aslında zaten çok da detaylandırabileceğimiz bir şey olduğunu zannetmiyorum. Özellikle hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda oynanan oyuna baktığımız zaman yenilgiyi hak eden bir Fenerbahçe vardı diyebiliriz bence kesinlikle. Bunu ilk yarının ardından da demiştim. Bence mağlubiyetin ana unsuru orta sahalardı. Yani orta saha üstünlüğünü tamamen rakibe verdiğiniz takdirde bu tür ağır yenilgilerde kaçınılmaz oluyor diyebiliriz. Yani unutmak isteyeceğimiz bir gece. Dün de maalesef Galatasaray mağlup olmuştu. Bugün de Fenerbahçe'nin mağlubiyetinin ardından maalesef Şampiyonlar Ligi'nde bu haftayı 0 çekerek kapattık ki bu da ülke puanı açısından bence çok kritik bir eşikti. Maalesef ki bu karşılaşmalardan puan çıkartamadık. Yani genel tabloya da baktığımız zaman da Fenerbahçe 1 puanda, Galatasaray ise henüz puanla tanışamadı Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 2 haftalık süreçte. Yani umarım kalan 6 haftada iki temsilcimiz de bu durumu toparlayabilir. Baktığımız anda toparlanabilecek bir tablo var mı? Kesinlikle var. Ama bu 2 haftada oynanan oyunlara baktığımız zaman da yani ciddi derecede soru işaretleri var benim kafamda. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray için geçerli. Yani bu akşama dönecek olursak da Fenerbahçe evet yani ideal 11 ile sahada değildi ve rotasyon şansı da aslında geride bıraktığı haftalara göre biraz daha dardı. Yani buraya getirdiği kadro itibariyle. Yani tabii ki de bu asla yenilginin ana unsuru değil. Ama baktığımız anda da burada ideal 11 ile sahaya çıkmaması Fenerbahçe'nin özellikle orta sahada işleri bence ciddi derecede zorlaştırdı diyebiliriz kendileri adına ki alınan bu ağır mağlubiyetin ardındaki gerekçe de bana kalırsa az önce de belirttiğim gibi orta saha üstünlüğünü tamamen rakibe kaptırması Fenerbahçe'nin.
0: Peki değişiklikleri nasıl gördün her iki tarafta ve Aston Villa'ya maçı aldırdı dediğin bir dönüm noktası oldu mu, yoksa hatalar birbirini taklit etti, devamı geldi ve Fenerbahçe aynı hataları yapmaktan vazgeçmedi, Aston Villa aynı hataları değerlendirmekten geri durmadı deyip açıklar mısın, hangi taraftasın?
2: Yani aslında baktığımız anda maçtaki ilk değişiklikler olduğu zaman skor zaten 4-0'dı abi, o yüzden de yani iki taraf açısından da bu değişiklik maça şu şekilde etki etti diyebileceğimiz bir değişiklik herhalde sadece Aston Villa adına oyuna sonradan giren Tammy Abraham'ın gol atması oldu diyebiliriz. Onun dışında aslında iki tarafın yaptığı değişiklikler de oyuna çok etki etti diyemeyiz bana kalırsa. Yani evet Fenerbahçe'de oyuna sonradan Bartu, Lukaku ve Ndiaye girdi.

0: baktığımız zaman da maalesef ki kalan dakikalarda kendilerinin de oyuna etkisi yerine giren arkadaşları yine çokça dolduramadı. Yani yerine girdiği arkadaşların pozisyonunda. O yüzden kaynaklı olarak da yani tabii ki de artık moral olarak çökmüş bir Fenerbahçe vardı 4-0'ın ardından. O yüzden de değişiklikler çok fazla etki etti diyemeyiz. Ha, tabii ki de bu değişiklikler maçın farklı koşullarında yaşansaydı, yani atıyorum oyun 0-0 olsaydı 70. dakikada, yani başka bir etki gösterebilir miydi? Tabii ki gösterebilirdi, ama baktığımız zaman değişiklikler 4-0'da gerçekleşti. Ha, diyebilirsiniz ki ya zaten ilk yarıya 3-0'lık bir ağır skorla girdi Fenerbahçe, ilk yarıda mı değişiklik yapsın? Ya bence ilk yarıda değişiklik yapılabilir miydi? Ya İsmail Yüksek'in performansının ardından belki de yapılabilirdi. Yapılması da gerekli miydi? Kesinlikle gerekliydi. Çünkü İsmail Yüksek baktığımız anda ya herhalde Fenerbahçe kariyerinin en kötü gecelerinden birisini geçirdi bu akşam.
1: Peki, gelen mesajlar var. Mesajlara döneceğim. Onlarla tamamlayacağım. Eralp Isak yavaş yavaş. Sait Kızılkaya der ki İsmail Kartal maçın yıldızı olan İsmail Yüksek'i çıkarması kötü oldu. İsmail Yüksek bu performansla Barcelona'ya transfer olur. İsmail Kartal da seneye Real Madrid'e teknik direktör olur demiş. Bir diğer tarafta bu takım Barcelona ile eşleşseydi ne olurdu sorar mısın lütfen demiş. İsmail Kartal'ın açıklamalarını sabırsızlıkla bekliyorum diyen var. Sana bir soru var ki yine Nene sorusu. Ben anlam veremedim bu Nene'ye. Nene girdi ama eninde sonunda. Bunu konuştuk. Çokça geldi bu soru. Ama
0: ya bu birazcık şeyden kaynaklanıyor bence. Yedek kulübesine bakıyor dinleyicilerimiz. İşte oyuna kim girebilir? Ha, Lukaku girebilir, Nene girebilir. Oyunu anca bu isimler değiştirebilir. Ama baktığımız zaman da evet, isim olarak belki de oyunu değiştirmesi beklenen oyuncular olsa da yani bu sezonki performanslarına bakarsak ya maalesef henüz Ekim ayının ikinci haftasını geride bırakırken hala o etkiyi göstermiş değiller maalesef ki. Hem İsmail Kartal hem de İsmail Yüksek eleştirileri gelmiş dinleyicilerimizden. Yani ben ikisine de katılıyorum. Bir tane de ironi gelmiş mesaj olarak. Yani İsmail Yüksek'in gerçekten şu karşılaşmada 70 dakika oyunda kalması bana kalırsa da skandal. İsmail Kartal ilk Şampiyonlar Ligi maçından istifa etmişti. Roma ile 1-1 berabere kaldıktan sonra ki bu akşam da aslında tribündeki Fenerbahçeli taraftarlardan istifa tezahüratları yankılandı özellikle karşılaşmanın ikinci yarılarından. Hakikaten ben de İsmail Kartal'ın basın toplantısında nasıl bir reaksiyon göstereceğini ve nelerden bahsedeceğini merakla bekliyorum bu akşam.
1: Peki. Aynı zamanda eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısma yaklaşırken bağlantıda.
0: Yani dediğim gibi umarım kalan 6 karşılaşmada hem Fenerbahçe hem de Galatasaray açısından en azından daha temiz bir sayfa açarlar iki temsilcimiz de. Çünkü böyle gittiği takdirde yani iki temsilcimiz açısından da çok zor ve atlatılması gereken günler gelecek gibi gözüküyor. Yani oyun olarak baktığımız zaman hem Fenerbahçe hem de Galatasaray henüz Şampiyonlar Ligi seviyesinde olmadığını bence oynadıkları toplam 4 karşılaşmada gösterdiler. Ve yani bu kadar yüksek maliyetlerle, bu kadar yüksek maaş bedelleriyle kadro kuruyorsanız yani bunun sahada bir karşılığı olmalı. Ama baktığımız anda iki temsilcimiz de şu anı itibariyle o performansın çok uzağında kaldı diyebiliriz. Dediğim gibi kalan 6 karşılaşma umarım iki temsilcimiz açısından da daha iyi geçer demek istiyorum.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık Eralp Isı. Sağ olun.
0: Abi ben teşekkür ederim. Sana da yayınlar dilerim ayrıca.
1: Var ol. Çok teşekkür ettim. Tekrar görüşmek üzere. Diğer yayınlarda, diğer bağlantılarda da kısmetse.
0: Tekrar görüşmek üzere.
1: Sağ ol. Eralp Isı ile konuştuk. Onunla değerlendirdik. Hızlıca yapacağımız bağlantılara devam edeceğiz. Onu aktarayım ama Ahmet Konancı yayını alacak mısınız demiş dinleyicimiz. Almayacağız. Planlamada Ahmet abiyle şu an yayınımız yoktu çünkü. Selamlar, iyi yayınlar. İstanbul'dan Sait Kızılkaya. İsmail Kartal maçını... Peki, bu mesajı okuduk. Yeniden gelmiş. Peki. Gelen mesajlara şöyle hızlıca bakıyoruz. Gelen mesajlara bakarken utanç gecesi diyen bir dinleyicimiz var. 4-0 iken yazmış. İsmail Kartal kulübede mi? Yazıklar olsun. Nasıl bir teknik heyet bu diye. 6-0 iken yazdıklarını da siz tahmin edebiliyorsunuzdur. 4-0 iken bunu yazan dinleyicimiz 6-0 iken de bir şeyler yazmış orada. Galatasaray'da zor kura, Barcelona, Paris Saint-Germain daha ne olsun demiş. Zor kura Galatasaray'da asıl demiş. Kolay gelsin abi, bu ne ya demiş. Adamlar Barcelona'dan 5 yemedi. Klasik Fenerbahçe demiş. Mehmet Bey'in yorumu böyle.

0: görüşü böyle. Maalesef üzgünüz. Temsilcimiz Fenerbahçe 6-0'la dönüyor. Mağlup olarak dönüyor. Çok da istemediğimiz şekilde dönüyor. Ve artık maç sonunda da 21. dakikanın içerisine girdik. Hani maç içindeki dakikaları sayıyoruz ama maç sonunda 21. dakikanın içerisine girdik diyerek girmek de ayrı bir nokta oldu tabii. Bu arada gelen mesajlarınızı 0212 273 10-10'dan bizlere iletin lütfen. 0212 273 10-10. Emre Eren, hoş geldin.
1: Çok da hoş gelmedik yani sevgili Ömer.
0: Hoş geldin diyorum ama benim de dilime böyle bir alışkanlık, dediğin gibi hata yapıyorum. Eral Pıssı'ya da aynı şeyleri söyledim. Yani bu bir alışkanlık ama yani orada da benim hatam var. Özür dileyim hem dinleyicilerimize hem de senden. Çok da hoş bir ortam yok Emre Eren. Fenerbahçe'nin 6-0'lık bir mağlubiyeti. Yani bu da özellikle hani yapsak bu kadar olur. İki kere üst üste böyle demek. Onun için de ayrıca özür dileyim.
1: Valla sevgili Berk, yani ne konuşacağımızı şaşırdık. 24 saat, yani son 24 saatte Türk futbolu 10 tane gol yedi ya. Evet. Enteresan bir şey yani.
0: Evet.
1: Bir de en iyi 2 tane takımdan bahsediyoruz. Yok marka değerimiz diyoruz.
0: İlk 2 diyorsun. Yok, şampiyonluk sıralamasında.
1: Yok diyoruz ki işte bu takımlar diyoruz önemli transferler yapmış falan. Bu takımlar transfer falan yapmamış. Yani böyle transfer, ya yani transfer yaparsın ama bir oyun modelin olur ya. Yani bizim Türkiye'nin 2 tane en güzide takımları. Tamam, Galatasaray'a çok fazla bir şey söylemek istemiyorum çünkü 45 dakika önemli bir oyun vardı. 1-1'lik bir skor vardı ama dünyanın devine karşı kaybetti. Ben anlayamadığım bir şey var. Fenerbahçe takımı, yani Aston Villa ligin 16.sı ya Premier Lig'de. 6 maçta bir maç kazanmış. Yani oynarken de böyle çok keyif vermemiş. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe taraftarını kutluyorum. Yaklaşık 1800-2000'e yakın Fenerbahçe taraftarı 90 dakika boyunca 3-0'dan sonra da daha şiddetli bir şekilde takımını destekledi. Artık onlar da çaresini en son 6. golden sonra İsmail Kartal'ın istifasıyla bitirdiler. Haklı mı? Haklılar. Yani böyle kadro olur mu? Böyle oyun olur mu? Böyle oyuncular olur mu? Yani Gendouzi ile Kante sevdasına bugün İsmail'in halini gördük değil mi? İşte Kante ile Gendouzi'ye bu kadar önem verirseniz, bu kadar önemli oyuncu olduklarını hissettirirseniz, ki Gendouzi'ye ben bir parantez açmak istiyorum bugün. Ya kardeşim, benim anlamadığım bir şey var ya futbolda. Ya her golden sonra başka birine dönüyorsun, bir şeyler yap. Sen ne yaptın arkadaş? Sen önce bir kendine bakacaksın.
0: İlk golde topu uzaklaştırayım derken görmediğin yere topu çıkarıyorsun kafayla. Penaltı noktasında işte rakip oyuncu topla buluşuyor, golü çok rahat atıyor. Penaltı noktasına top çıkarıyorsun. En boş yere bir de.
1: Ya önce kendine bakacaksın kardeşim. Burası sonuçta bir Fenerbahçe kulübü ya. Fenerbahçe sahipsiz mi ya bu kadar? Bu Gendouzi'ye ne vermişsiniz kardeşim siz yani? Ne yaptınız yani bu Gendouzi'ye? Gendouzi sanki yani takıma 3 tane gol attırtmış, 3 tane asist yapmış falan. Sağda yoksun.
0: Evet.
1: Her pozisyonda dönüyorsun İsmail'e sallıyorsun. Dönüyorsun Bartu'ya diyorsun ayağını niye sokmadın falan. Çocuğun ayağına çarptı, gol oldu yani. Yapacak bir şey yok. Maç 5-0 iken oldu yani. 4-0 iken oldu.
0: Maalesef.
1: Ya böyle bir rezillik olamaz arkadaşlar. Yani şöyle söylemek lazım. Üzüntülüyüm. Türk futbolu adına üzüntülüyüm. Çok gerideyiz ya. İnanılmaz gerideyiz. Yani kendi kendimizi kandırıyoruz. İşte maçlardan önce gaza getiriyoruz birbirimizi falan. Ya bunları bence bizler de bırakmalıyız yani. Hani yorumcuları falan da bırakmalı. Biz çok sıradan takımlarız yani. Hani Türkiye Ligi takımları çok sıradan takımlar ya. Ya 6-0 mağlup oluyorsun. Yazık günah ya. Ya oraya giden binlerce taraftara yazık ya. Yani insanlar çoluklarını çocuklarını bırakıyorlar, Fenerbahçe sevdasına koşuyorlar. Bugün ben 7. kuruluşta izledim. Pardon, A-Spor'da izledim. Öğleden sonra 2 tane arkadaşla röportaj yaptılar. Biri Urfa'dan gelmiş, biri bir yerden gelmiş. Yani çoluğunu çocuğunu bırakmışlar. İnsanlar Avrupa'ya geliyorlar, dünya kadar para harcıyorlar. Ya yakışır mı ya? Böyle bir futbol yakışır mı yani? Çok ayıp ya. Gerçekten çok ayıp yani. Ya bu kadar etkisiz olabilir mi yani bir takım? Evet, oyuna iyi başlıyorsun. Sadece bu oyunda sadece şeyi kutlamak lazım yani. Oğuz'u kutlamak lazım. Çocuk elinden gelen bütün gayreti gösterdi yani. Ne yapacak daha yani? Her şeyi yapmaya çalışıyor ama takım birlikteliği kaybolmuş. Oyuncu özelliği kaybolmuş. Sen transfer yapıyorsun. Lukaku'yu getiriyorsun Türkiye'ye. İşte Kante ile devam edeceğim diyorsun. Benim en önemli oyuncum Asensio diyorsun. Üçü de oyunda yok. Ben anlamadım yani. Nasıl yönetiyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Sayın Başkan Aziz Yıldırım şey diyordu. Ya bizim diyordu Şampiyonlar Ligi ile alakalı çok fazla bir düşüncemiz yok. Biz şampiyon olacağız diyordu ligde. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne kaldın. Şampiyonlar Ligi'nde önemli yerlere gideceğiz diyorsunuz. Yani bir karar vermek lazım. Hani sonuçta bir karar vermek lazım yani. Ama artık siz belirleyiciler biraz elinizi vicdanınıza koyacaksınız. Yani yönetimdeki arkadaşlar koyacaklar yani. Sayın başkanlar artık ellerini vicdanına koyacaklar ya. Ya gerekiyorsa bu yabancı oyuncuların hepsini gönderme abi, yerlerle oynayalım biz ya. Bizim çocuklar en azından daha iyi mücadele ederler ya. Bu ne ya? Bu ne rezillik ya? Vedat Muriç ya, sahada yoksun kardeşim. Greenwood ya. Dünyaları verdi Fenerbahçe sana ya. Sen bu maçlarda oyna diye verdi yani.
0: Kaldı ki işte, Vedat Muriç dedin, şunu hatırladım. İlk 20-30-40 dakika ilk yarıda çok da öyle açılamayacak bir Aston Villa savunması yoktu, onu söyleyeyim.
1: Ya bir tane zorlayamıyorsun, bir tane kafaya çıkamıyorsun, bir tane top kazanamıyorsun, bir tane arkadaşlarına yardımcı olamıyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsunuz ya, ayıptır ya. Dünya kadar para alıyorsunuz kardeşim ya. Yazık günah ya, bu ülkenin parasına yazık ya. Ya bunları mı izleyeceğiz yani, bir sezon sonuna kadar bunları mı izleyeceğiz? Altı yiyorsunuz, utanmadan kafanızı öne bile eğmiyorsunuz ya. İçeride makara yapıyorsunuz ya. İsmail Kartal'a da dönmek istiyorum. Ya İsmail Hoca ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun kardeşim ya? Haftalardır oyun almadın. Ne neyin? Bugün kurtarıcı olarak oyuna atıyorsun, bilmem ne yapıyorsun falan. Bunları yapma yani. Yapma bunları yani. O ayıp şeyler yani bunlar. İnsanlar üzüntülü yani. Böyle kadro çıkarmıyor. Böyle bir oyun anlayışı olur mu ya? Maç öncesi diyorsun ki biz dersimizi iyi çalıştık. Önemli işler yapacak diyorsun. 6 yedik. 8 mi yiyecektik de 6 yedik yani. Önemli işler öyle mi yaptık yani? Vallahi üzüntülüyüm. Gerçekten üzüntülüyüm. Türk futbol adına gerçekten üzüntülüyüm. Dün akşam zaten gerçekten üzüldük. İlk yarı müthiş bir Galatasaray gördük. Devreye 1-1 girdi. İkinci yarı 15 dakikada 4 oldu maç. Ama diyoruz ki orada Yamal var diyoruz. Dünyanın en değerli oyuncusu diyoruz. Olmo var diyoruz. Rodri var diyoruz. Pedri var diyoruz. Ya burada kim var abi? Aston Villa'da kim var yani? Bana biri anlatsın yani. Kim var yani? Bu dünyanın en iyi oyuncusu mu yani bunlar yani?
0: Hayırlı geceler, iyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Bu geceden itibaren Fenerbahçe'nin Avrupa'ya çıkışına yasak getirilsin demiş. Nuri Kartal'ın çözümü. Bir takım ilk yarı 3-0 mağlupsa ikinci yarı aynı 11'le başlayan hoca hoca değildir demiş. Bak, eleştiriler üzerinden geliyor. Erkan Toptaş.
1: Hoca dua etsin, bu maç Aston Villa'nın sahasında oynandı. İçeride falan böyle 2-3'müş falan olsaydı o zaman 40 bin kişi hocayla alakalı fikrini beyan edecekti. O da çok üzüntülü bir durum olacaktı. Yani arkadaş, Okan Buruk, İsmail Kartal, bu ülkenin en değer verdiği iki tane futbol adamısınız ya. Ya bu kulüpleri size teslim etmişler ya. Ya bir planınız olmaz mı arkadaşım ya? Ya bir oyuncuyu geliştiremez misiniz? Bütün oyuncular geriye mi gider ya? Ya Jackson diye bir santraforları var adamların. Ya adam 3 kişinin arasından Cruyff dönüşüyle falan dönüyor yani. Ya insan utanır biraz, biliyor musun? Yani futbolcu olsam utanırım yani.
0: Çok sağdan. İyi bir santrafor da diyemem mesela Jackson için.
1: Ya evet, yani müthiş bir santrafor diyebilir misin evet, dünyada?
0: Diyemem, orada oynayan.
1: Osimhen kadar bir santrafor değil ya. Bu kenarda 3 kişinin arasından çıkıyor. Ya İsmail Kartal'a dönelim. Ya Rize Spor maçında 11 oynatmadığın adamı burada gidiyorsun 11 oynatıyorsun ya. İrfan Can'ı maçın sonuna kadar tutuyorsun. Ya sen bu takımla baskı yapabilir misin? Yapamazsın. Kontra yapabilir misin? Yapamazsın. Oyunu elinde tutabilir misin? Tutamazsın. O zaman nasıl bir kadro bu yani? Ya benim bildiğim, hani İngiltere'ye gittiğin zaman bu tarz takımlara, Aston Villa'ya, Everton'a, İşte bu tarz takımlara gittiğin zaman, hani çok böyle üst seviye değil ama işte içeride o ambiyansı doğru yakalayabilen takımlara ne yaparsın? Çok doğru bir savunma yaparsın bir kere. Savunmada hata yapmazsın. Çok ciddi bir şekilde de kontra yaparsın değil mi? Kontrayı evet. Kimle yapacaksın abi bu takımda? İrfan'la mı yapacaksın? Greenwood'la mı yapacaksın? Muriç'le mi yapacaksın? Kimle yapacaksın?
0: İrfan demişken bir dinleyicimiz der ki, bugün Aston Villa karşısında bir Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Fenerbahçe'nin frikiğini sahada 90 dakika kalan İrfan Can kullandı. Başka da söze gerek yok Emre abi demiş. Selamlar demiş.
1: Yani İsmail'le Genduzi'yle mi oynayacaksın? Semedo'yla Archie Brown'la mı oynayacaksın? Ya bu Semedo yani hakikaten insanı var ya çığırından çıkartır ya. Ya bu adam gitmiş, başka bir adam gelmiş ya bunun yerine. Ya insan bir atağa çıkar. İnsan bir karşılarken doğru karşılar. Ya dünya kadar önemli kulüplerde top oynadın ya. Benfica'da oynadın, Barcelona'da şampiyonluk yaşadın, Wolverhampton'da oynadın. Fenerbahçe'ye geldin, yatıyorsun kardeşim ya. Ayıptır, yazıktır ya. Oynatmayın kardeşim ya. Oynatmayın ya. Mert Müldür var. Mert Müldür oynadın. Gerekirse Oğuz'u oynatın ya sağ bek. Oğuz sağ bek de oynar ya. İyi de oynar hem de o çocuk.

0: Müthiş oynar.
1: Barış Alper dün sağ bekte çok iyi başladı. Hatta ilk golde de orada onun alıp presi sonucu getirdiği bir topla Leao çıktı, hatırlayalım. Evet. Orada da iyi bir fizik gösterdi. Yani böyle denemeler mesela lig maçında sırıtıyordu biraz, acaba orada da tekrardan denemeli mi kısmını konuşturuyordu bizlere, ama orada iyi başladı. Tabii iyi bitiremediği noktayı konuşuyoruz Galatasaray'da da yine Barış.
0: Fenerbahçe adına bu akşam sevindirici tek nokta ne biliyor musun? Real Madrid'de 59. dakikada takımı 3-1 mağlupken oyuna giren Arda Güler 2 tane asist yaptı. Real Madrid maçı kazandı. Jose Mourinho'da işi yırttı. Ben sana söyleyeyim. 3-1 mağluptu takım. Tel tel dökülüyordu. Arda bir girdi oyuna. Dumfries'in yerine. Bir gol yaptırdı. Bir de en son dakika korneri kesti. Hop 4-3 maç bitti. Müthiş bir yıldız. Tebrik ediyorum kendisini. Gerçekten bu camiadan çıkmış önemli bir yıldız. Allah yolunu, işini, gücünü rast getirsin. Büyük oyuncu olacak. Ama Jose Mourinho müsaade ederse tabii orada da.
1: Dinleyicimiz diyor ki Emre abi şimdi ne olacak peki diyor. Şimdi ne olacak? Fenerbahçe diğer maçlarına bakacak.
0: Abi şimdi ne olacak biliyor musun Berk? Bana Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımlarımızdan önce, yani maç öncesi yorumu yaptırırken şunu yap. Abi bana fikir beyanını sorma ya. Gerçekten yani artık Şampiyonlar Ligi'nde, yani bizim takımlarımız Şampiyonlar Ligi takımı falan değilmiş, onu anladık yani. Bu hafta net olarak anladık.
1: Devam edeceğiz.
0: Şampiyonu öne çıkarsın. Bir oynadığı futbola baksın. Ondan sonra arkadaşlarını öyle tenkit etsin. 6-0 ya. Yarım düzene gol yedik ya bu akşamda.
1: Devam ediyoruz kaldığımız yerden. İsmail Kartal'ın açıklamalarını bekliyoruz an itibariyle. Basın toplantısını
0: İsmail
1: bekliyoruz.
0: İsmail Kartal ne açıklayacak? Ben de merak ediyorum. Yani
1: açıkçası maç önünde samimi olduğunu düşünüyordum İsmail Hoca'nın. Hala da öyle. Niye? Çünkü böyle maçlarda o zordur büyük takımlarda şu cümleyi kurmak. Beraberlik, en azından beraberlik almak için çabalayacağız diyordu. Farkı o da biliyordu önden. İsmail Kartal. Öyle bir durum vardı.
0: Ama dersini çok iyi çalıştığını anlatıyordu bize. Bence şu anda yapacağı tek hareket ne biliyor musun? Fenerbahçelilerin yüreğine su serpecek en büyük hareket şu. Tüm sorumluluk bende diyecek. Oyuncularımı ben diyecek bu şekilde çıkarttım. Bu sorumluluğu ben alıyorum. Sorumluluk almazsan futbolda, yok işte öyle gol yedik, iki tane pozisyon kaçırdık, maçın kırılması buydu falan derseniz geçin abi bu işleri. İnsanları da kandırmayın.
1: Emre abi nasıl yani. Emre abi nasıl oynamalıydı? İsmail Kartal'ın oyunu ne olmalıydı demiş Ferit
0: Bey'in mesajı. Ya ne oynamalıydı ya? Ne kadar çabuk varsa o kadar çabuk oyuncu oynatacaktı kardeşim. Bu takıma karşı ne oynanır? Kapalı savunma yaparsın, kontra yaparsın ya. Beğenmedikleri Kerem bu maçın oyuncusuydu mesela. Nene bu maçın oyuncusuydu mesela. Kante'yi niye oynatmıyorsun ya? Ne var ya? Nerede oynayacak yani? Gerekirse Levent'i de oynat ya. Çabuk adam ya. En azından Levent'i oynat. Çocuk geçen sene 10 numara futbol oynadı ya. 10 numara futbol oynadı çocuk ya. Kaç tane maç oynadı. Elinden gelen bütün gayreti de gösterdi. Asensio'yu form tutturamıyorsan, Greenwood'u geldiğin günden beri adam 2 tane maç oynadı. 3. maçtan sonra hep geri gitmeye başladı. Vedat Muriç piyasada yok. Lukaku'yu ne zaman oynatacaksın? Bunu ben mi yapacağım yani? İsmail Kartal yapacak yani bunları. Bunları yapmak zorunda kardeşim. Ondan sonra böyle 6-0 işte ne konuşacağını bilemezsin. Ederson. Bir tane ayakta duran adam Ederson. Ake mesela. Tanınmayacak halde ya. Ya Ake'nin yanından Nikolas topu vuruyor. Ake ayağını uzatmıyor ya. Ya ayağını bir uzatır ya. Stoper ayağını uzatır ya. Yani gelen adamların haline bak yani. Bu adam Manchester City'de yıllarca oynamış ya. Yıllarca futbol oynamış bir adam ya. 6 sene top oynamış ya. Bournemouth'tan sonra. Ya böyle oyun olur mu ya? Böyle sistem olur mu yani? Sen ona olan baskısı yapabilir misin bu oyuncularla? Yapamazsın.
1: Çok zor, çok zor.
0: Ne yapacaksın sen? İkinci bölgeye kapatacaksın oyunu. Oyunu ikinci bölgeye kapatacaksın. Evet herifler çok hızlı ve çabuk oyuncuları var. Tamam onları önlem alacaksın. Yeri geldiği zaman da çok kısa kontralar yapmaya çalışacaksın. Rakibi yormaya çalışacaksın. Yani senin buradaki amacın açık oynamayacaksın yani. Gol yiyorsun, saldırmaya çalışıyorsun. Kimle saldırıyorsun? İrfan'la saldırıyorsun. Greenwood'la Vedat Muriç'le. Olur mu arkadaş? Yani göz var, nizam var ya. Biz de kusura bakmasınlar. 51 yaşındayım, 50 yaşındayım. Ya ben de abi 43 senedir bu işin içindeyim ya. 7 yaşından beri futbol oynuyorum yani. Hani biraz akıl, mantık var yani futbolda. Ha, rakip 6 maç oynamış, 5'ini kaybetmiş, bir tane maç kazanmış. Ben öyle gidersen olmaz abi. Sen Premier Lig takımıyla oynuyorsun kardeşim. atletik özellikleri çok yüksek bunların. Tugay Kerimoğlu'na ne demişler biliyor musun gittiği zaman? Demişler ki bak Tugay Kerimoğlu fazla demiş teknik direktörü fazla böyle kayarak mayarak müdahale etme. Ya burası demiş enteresan bir lig. Yani burada demiş var ya ayağını eline verirler demiş anlayamazsın demiş bir anda demiş yani hocaya. Ya burası Premier Lig kardeşim. Premier Lig takımlarına kadar karşı nasıl oynayabileceğini çok doğru bir planla hazırlarsın ya. Biraz çalışırsın ya. Ya 13 tane 14 tane ekibinde adam var. Kaç tane adam Aston Villa'ya gitti yerinde izledi ya. Ben mesela gidip Aston Villa'yı kendi sahasında izleyip oradan anekdotlar getiririm tekrar. Hocam bak buradan geliyorlar. Şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Statta atmosfer farklıdır, televizyonda farklıdır. Çünkü televizyonda bazı gerçekleri göremezsin. Oyuncuların nereye koşu attığını, bir bölgeyi görüyorsun ama öbür bölgeleri çok net görebiliyorsun, biliyorsun bazen. Ya buraları çalışmak lazım. Ya Türk futbolunun marka değerlerini böyle mi yükselteceğiz ya? Ya bu teknik direktörlerimiz biraz artık kendilerine gelmeleri lazım. Lütfen yani rica ediyorum ya. Bak yurt dışından geliyor teknik direktörler, takımlara ayağa kaldırıyorlar ya. Beşiktaş'ın hocası, Trabzonspor'un hocası. Ya bu adamlar iş yapıyorlar ya. Ahmet Spor'un hocası ya. Biraz örnek alın ya. Ne çalışıyor bu adamlar? Ne oynatıyorlar ya? Ne oynatmaya çalışıyorlar? Ya bir plan olur ya. Ya bizim hiçbir yerde bir planımız yok. Milli takım hocamızın planı yok. Galatasaray'ın hocasının 4 sene üstte şampiyon olmuş bir teknik adamın planı yok. Koskoca Fenerbahçe camiasını tekrar geri getiriyorlar. Sen yani yat kalk şükür namazı kılması lazım İsmail Kartal'ın. Ya hiçbir şampiyonluğu yok, hiçbir başarısı yok. Aziz Yıldırım ona güveniyor. Diyor ki İsmail'le bu işi götürürüz biz diyor. E böyle mi götüreceğiz yani İsmail Hoca'yla? Ya bunlar bizim abilerimiz ya. Bizim içimizden çıkmış insanlar. Lütfen kendinizi yenileyin ya. Dünya kadar para kazanıyorsunuz hocalar, hocalar ya. Yapmayın yani. Yapmayın, bedavaya çalışmıyorsunuz o kulüplerde yani. Çok ciddi rakamlar alıyorsunuz. Ama biraz da Türk futboluna katkınız olsun ya. Bir iki tane oyuncu çıkartın da biz de görelim ya. Ya diyelim ki Okan Hoca şunu çıkarttı diyelim. Bunu üzerine koydurmaya çalışıyor. Performans anlamında yukarıya çekmeye çalışıyor. İsmail Kartal bizim Türk oyuncularımızdan vazgeçmiyor. Bunların performansını yukarıya çıkartıyor diyelim. Ama biz dönüyoruz günün sonuna bakıyoruz 24 saatte 10 gol yiyorsunuz arkadaş. Bizim bütün haftamızı da perişan ediyorsunuz. Taraftarların
1: evet.
0: Gerçekten ya yarın milyonlarca kişi işlerine gidecek. İstanbul'da bir sürü hadiseler yaşandı bu akşam. Biliyorsun.
1: Tabii.
0: Yani ciddi problemler yaşandı.
1: İstanbul'da yaşanan hadiselerden dolayı yayında 8. saatimdeyim mesela.
0: Ya düşünsene yani belki bak saatlerdir program yapıyorsun. Niye program arkadaşların yapıyoruz. Gelemedi değil mi?
1: Evet.
0: Sana yardımcı olacak bugün program yok, yapacak arkadaşların gelemediği
1: geldiler, insan. Geldiler şöyle ki uzaktan bağlantılarımızı yaptık orada birlik beraberlik Radyo Gol'da her daim var ayrı konu. Ama tabii bir noktada yayında ama olan böyle kriz var. Zamanlarında yayında olan sorumluluk alır. Yayında bize denk geldiği için Emre Eren öyle sorumluluk alarak devam ettik.
0: Ya tabii öyle ki şey kardeşim bu
1: yani. Dinleyicimiz demiş ki zerre üzülmedim iyi oynadığımız ilk yarıda çok basit hatalar yaptık. Emre abi sana katılıyorum. Aynı zamanda Slavia maçına tam odaklanarak çık ve 3 puanı mücadeleyle al yoluna bak derim demiş. Ne dersin demiş.
0: Ya tabii ki bundan sonraki hareket yoluna bakmak olacak. Yani Fenerbahçe takımının, Galatasaray takımının bundan sonraki maçlarda yoluna bakmak olacak. Ama üzüntümüz şu. Yani ortaya koyulan mücadeleden dolayı ben çok ciddi problemlerin olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye Ligi değil ya bu takımlarımız bizim ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Sezon başı planlama yapıyorlar değil mi? Transfer yapıyorlar. Hem Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek, marka değerimizi yükseltecek oyuncularla birlikte hem de ligimizde de bize keyif verecek bir oyun göstermeye çalışıyorlar değil mi? Bunlardan hiçbirinden eser yok. Yani milli takım teknik direktörü gidiyor işte. Dünya Kupası'ndan sonra yok diyor ben diyor C'den diyor B'ye getirdim B'den A'ya. Geç bunlar hoca ya. Kimlerle oynadık biz ya? Ya biz bir tane Fransa ile, İtalya ile, Belçika ile, Almanya ile, Hollanda ile bunlarla oynadık mı? Oynamadık buralara gelirken. Kandırmayın yani insanları kandırmayın. Şu anda marka değerimiz çok düşük belki. İnanılmaz düşük ve ben bundan utanç duyuyorum ya. Gerçekten utanç duyuyorum. Bazen de üzülüyorum. Niye teknik adamlık yapmadım diye de gerçekten bazen üzülüyorum biliyor musun? Çünkü 7 bölgede futbol oynamış bir oyuncu olarak yoruldum biraz. Çok gezmek istemiyordum ama bu teknik adamlarımızı gördükten sonra gerçekten üzülüyorum. Keşke bu işe soyunsaydım ya. Ya en azından birilerine dokunabilirdim diye düşünüyorum ya. En azından birkaç tane oyuncuyu piyasaya çıkartabiliriz diye düşünüyordum yani. Ya bunlar iyi oyuncuları da aşağı performansını çekiyorlar. İşte o bizim işimize gelmiyor. Çünkü o zaman marka değerimiz düşüyor ya. Boğuşuyor ya. Kulüpler boğuşuyor. Transfer yapabilmek için, ama niye transfer yapabilmek için? İşte yayıncı kuruluştan daha fazla para gelsin. Bu şekilde nasıl gelecek abi? Bu marka değerimiz bu kadar aşağı düşmüşken hangi yayıncı kuruluş gelecek de sana senin istediğin paraları verecek? Veremez. Bu topyekun bir hikaye. Bu Türk futbolunun en büyük problemi ya. Ya Türk futbolu artık kendine çeki düzen vermesi lazım. Ya bu işi çok layıkıyla yapacak teknik adamlara çok daha fazla önem vermesi lazım ve özellikle altyapılarımıza çok ciddi yatırımlar yapılması lazım. Başka türlü biz bu işin altından kalkamayız. Ya peki, İspanya'nın nüfusunu biliyor musun sen?
1: Onu da alalım. İspanya'nın nüfusunu da konuşalım Emre'den. Son olarak.
0: Kaç milyon?
1: Ne kadar abi?
0: Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bizim yarımız kadar büyük ihtimalle. Ya bu İspanya takımı dünyayı hükmediyor.
1: 49
0: ya.
1: Milyon.
0: Kaç?
1: 49 milyon.
0: Biz kaç milyonuz? 85 milyonuz.
1: Evet.
0: Ya bu adamlar, ben kendimi bildim bileli dünya futbolunda hükmeden bir grup bunlar ya. Ama bunlar planlamayı 2 senelik, 3 senelik yapmıyorlar. 10 senelik, 15 senelik plan yapıyorlar.
1: O çocuklar birbirini nerelerden tanıyor değil mi? Hep aynı.
0: Tabii ki. Bunlar 7 yaşından, 8 yaşından beraber büyüyorlar. Beraber yetişiyorlar, beraber oynuyorlar. Ya bizim hangi oyuncumuz oynuyor ya? Ya bir tarafa bakıyorsun şişhane, alt tarafa bakıyorsun tophane yani. Bir de sen performans anlamında kendini yenileyecek oyuncuların önünü kesip bir de yabancı getiriyorsun.
1: Emre Eren, toparlayalım. İsmail Kartal çıktı.
0: Vallahi üzüntülüyüz. Herkese geçmiş olsun. İnşallah böyle hatalar bir daha olmasın. Temennilerimiz bu, ama Türk futbolunun gerçekten marka değerinin çok düştüğünü gördüm. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Üzülmesinler, yapacak bir şey yok.
1: Tekrar görüşmek üzere. Kattıkların, anlattıkların için çok çok teşekkür ederim. Bir diğer tarafta dinleyicilerimizden de gelen mesajlar var. Onlar için de dinleyicilerimizden de özür dileyeceğim. Sana da o mesajların bazılarını iletemedim, okuyamadım. Özür diliyorum.
0: Estağfurullah.
1: Teşekkürler, ağzına sağlık.
0: Herkese iyi geceler. İnşallah selamlar. Beşiktaş yüzümüzü güldürür yarın.
1: İnşallah. Hoffenheim maçı için dileğiyle birlikte buradayız yine yarın akşam. Emre Eren'le
0: görüşmek dileğiyle inşallah.
1: Selamlar abi. Sağ ol, var ol.
0: Sağ ol, var ol.
1: Emre Eren'le konuştuk. 20 dakikalık bir bağlantımız oldu ki değerlendirmemiz oldu. İsmail Kartal açıklamalarıyla basın toplantısında neler söylüyor, nasıl görüyor, neler aktarıyor? İsmail Kartal'ı dinleyeceğiz. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bu süreci özetliyor. Gelen soruları yanıtlıyor. Oradayız. İngiltere'deyiz. Basın toplantısındayız.
2: Bu akşam bunu yaşadık. Böyle bir mağlubiyeti biz aklımızdan geçirmiyoruz. Sonuçta bu kabul edilebilir bir durum değil. Bundan dolayı da bütün taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür diliyoruz. Biz bunu bir kenara bırakıp bundan ben, ekibim ve futbolcularım çok önemli bir ders çıkarttık. Bunun haricinde de 2 gün sonra bizim 3 gün sonra çok önemli bir lig maçımız var. O maça konsantre olmalıyız. Bu maçı unutmalıyız.
3: Elhamdülillah.

0: Erhan Alıroğlu, Fotospor ve Şok gazetesi. İsmail Hocam, ilk yarı Vedat ve Oğuz'da çok net fırsatlar yakaladınız. Takımınız yakaladı. Fakat istikrarlı bireysel hatalar oldu ilk yarıda ve değişik bir skorla içeri gitti Fenerbahçe devreye. İkinci yarıda aynı oyuncularla çıkmanızın, yani 5 değişiklik hakkınız varken yine aynı kadroyla çıkmanızın bir sebebi var mıydı?
1: Bir iki değişiklik yapacaktık. Kante ile konuştuk. İyi olmadığını söyledi. Mecburen yapamadık. Dedi ki biraz daha, bir 5-10 dakika daha geçsin. Ondan sonra yaparız dedik. Ama 62. dakikaya kadar takım gene iyi bir reaksiyon verdi. Gene her şey gayet güzel yolunda gidiyordu. Daha sonra tekrar bir yaptığımız hatalardan dolayı penaltı gol olunca ondan sonra zaten oyun koptu.
2: Ahmet Konanç radyo gol. Değerli hocam, Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe'yi 18 yıl sonra sokan, hali hazırda ülkede puan sahibi tek takımın teknik direktörüsünüz. İlk yarıda yenilen 3 gole rağmen rakibin 0.72'lik, Fenerbahçe'nin 1.34'lük gol bulma oranı var. Dolayısıyla savunmada yapılan bireysel hatalar, pozisyonlara girilmiş, atılamaması noktasında yapılan bireysel hatalar var. Maç bambaşka bir yere gidebilirdi. Sorum şu, 2024'te yine Konferans Ligi'nde çeyrek finalde elendiniz. Yönetilemeyen bir kaos süreci, 2-2'lik Sivas maçı ligden kopuldu.

0: İsmail Kartal o günkü tecrübesiyle bugüne Alanya maçı öncesi hangi mesajları verir camiaya?
1: Demincek'te söyledim, bunu unutmalıyız. Önümüzde Şampiyonlar Ligi'nde daha oynayacağımız maçlar var. Biz 3 gün sonra Alanya Spor maçını kendi evimizde oynayacağız. O maçı kazanıp taraftarlarımız bu mağlubiyeti unutturmak istiyoruz.
2: Son soru olsun bu Suya abi.
3: Suya abi, olacaksın hocam, geçmiş olsun. Maçı izlediniz, takip ettiniz. Maçın başına geri dönseniz hocam, neleri değiştirmek isterdiniz öyle bir imkanınız olsaydı? Bir de daha demin devre arasında Kante ile konuştuğunuzu söylediniz. Değişikliği kiminle yapacaktınız? Teşekkür ederim.
1: Orada isim vermeyelim, değişikliği kimle yapacağımıza dair. Ama Kante'nin orta merkeze alanı alıp bir kan değişikliği yapıp orada daha dinamizmi getirip daha az pas hatası yapabilecek bir oyuncuyu sokarak, daha tecrübeli bir oyuncuyu alarak orayı tutmak, oraya sahip olacak bir oyuncuyu sokmak istedik. Ama kendisinin %100 hazır olmadığını, bu konuda oynarsam risk olabilir benim için dedi. Takıma da %100'üm veremem hocam dedi. Öyle deyince de biraz daha oynayalım dedik. Ondan sonra zaten orayı Bartu, elimizde başka bir oyuncu olmadığı için bir de Levent vardı. Yani 6-8 oyuncak. Bu şekilde bir değişikliği yapmayı planlamıştık. Ama 62. dakikada tekrar o pozisyondan bir hata olunca mecburen yaptık değişikliği.
3: Ne değiştirmek isterdiniz? Maçın başına dönmüş olsanız, şu an öyle bir imkan olsa.
1: Yani maçın başına dönsem, öyle bir imkan olsa, şimdi bu seviyede bu oyuncuların hata yapacağını, bunun taktiği yok yani. Bunu önden öngöremezsiniz yani. Anlatabiliyor muyum? Biz ilk devre takım gerekli reaksiyonu gösterdi. Gerekli futbolda, gerekli pozisyonları da üreterek girdik biz. Hatadan da kazanmadık yani onu. Biz değerlendiremedik, rakibimiz değerlendirdi. 3-0 mağlup girdik içeriye. Hepsi bu. İkinci devrede tekrar bir hata alınca üstüne, maalesef böyle bir fark oldu.
2: Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Tamam.
1: İyi akşamlar.
4: İsmail Kartal'ın açıklamaları bu şekildeydi. 0212 273 10'dan gelen mesajlarınıza son kez bakıyorum ve yavaş yavaş toparlıyorum. Emre Eren'e çok selamlar. Yarın Beşiktaş ne yapar acaba demiş. Tam da yayın bittiğinde, bittiği anlarda geliyor böyle mesajlarınız. Hakan Atakol mesajını bize iletmiş ama yedek mi çıkmalı yoksa tam kadro mu çıkmalı? Trabzon maçı var ya, onu soracaktım demiş. Sevgi ve saygılarımla demiş. Sevgiler saygılar bizlerden Hakan Bey. Ama Emre Eren'le bağlantının sonuna denk gelen. Aşağı yukarı İsmail Kartal ne kadar konuştu bakalım. Bir 6 dakika konuştu, 5 dakika konuştu. Siz de 6 dakika önce yazmışsınız bize. Tam da oraya denk gelen bölümde. Tam gider ayak gelen sorular. Herhalde hadi gidiyor, hadi kapatıyor yayını diye sorduğunuz sorular oluyor galiba zamanla. Onu anlıyorum. Radyo WhatsApp hattına gelen mesajlarda da bazen böyle konuklara sorulan soruları kaçırıyoruz haliyle son dakikada gelince. Fenerbahçe kötü bir sonuç aldı. Galatasaray kötü bir sonuç aldı. Temsilcilerimiz kötü sonuçlarla Şampiyonlar Ligi'nde bu haftayı geçiyor. Yarın için Trabzonspor'da Konferans Ligi'nde. Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'nde iki ayrı rakiple karşılaşacağı 19.45'te Trabzonspor'umuzun, temsilcimizin Kupyon karşılaşması olacak. Saatler 22'yi gösterdiğinde Beşiktaş'ın Hoffenheim karşılaşması olacak. Tüm bu maçlarda yeniden buluşacağımızı hatırlatayım. Oralarda görüşeceğimizi hatırlatayım. Özellikle Beşiktaş maçının tamamında, maç önünde, bir diğer tarafta Trabzonspor karşılaşmasının da, Trabzonspor'un maçının da büyük bölümünde ve aynı zamanda maç sonunda sizlerle birlikte olacağımı, yani saatler 20 civarını gösterdikten aşağı yukarı gece 1'e dek, şu dakikalara dek sizlerle birlikte olacağımızı hatırlatayım. Tekrardan hatırlatmış olayım, sizlerle paylaşayım. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın diyeceğim. Az sonra Kimle Dedi formatımız, Kimle Dedi formatında detaylar sizlerle birlikte olacak. Onun yanında sadece Kimle Dedi formatımız değil, maç sonumuz da, maç sonu yayınımız da sizlere eşlik edecek. Sabaha dek olan yayınımızda. Bugün İstanbul'da zor bir gün yaşadık. Orada aman dikkat etmeye de devam edelim. Öyle sabah itibariyle 6-7 itibariyle şöyle trafikte yoğunluk olduğu anlarda yeniden benzer kötü görüntüleri görme, yaşama imkanımız, yaşama durumumuz olmasın. O yüzden şöyle bir tekrar tekrar uyarılara, tekrar tekrar aklı selim olmaya, tekrar tekrar panik halinde olmamaya, mantıklı kararlar vermeye, hep bunu yayında söyledim. Böyle zamanlarda söylemek gerekir. Dikkat edelim. Çok önemli değilse, çok elzem değilse de hani burada hep dışarı çıkmayın diye

0: Uyarıyoruz ya, bir kere de elzem değilse de diye başlayan cümlem, sipariş vermeyin böyle zamanlarda. Yani tamam, yarın kalkacak belli bir saatten sonra, belki kurye yasa, motosiklet yasa, ama orada da bir sektör var, orada da ayakta durması gereken bir sektör var. Bunun da biliyorum, bunun da bilincindeyim, ama yani bakıyorsunuz etrafta böyle bir yağmur durumu var, problem var, birilerine sorun çıkartacak bir problem var. Siparişe gitmesin, siparişe götürmesin sizleri orada elinizi. Bazı şeyleri de bazı zamanlarda hani kendinden yemek ya da işte kendi içinde çözebilmek. Öyle yapın, öyle yapın, öyle çözün diyelim. Oralara da dikkat çekeyim. Oradaki hassasiyete de sizleri davet edeyim. Yarın okulların tatil olduğunu, aynı zamanda kamuda engelli hamile ve aynı zamanda 8 yaşının altında çocuğu olanlara izinli olarak, bir idari izin verildiği, izinli olarak sayıldıklarını, bu bilgileri, valilikten gelen bilgileri sizlere aktararak teşekkür etmiş olayım. Yarın dediğimizde an itibariyle 15 Ekim Perşembe, yani girmiş olduğumuz gün içerisinde bunları sizlere aktarmış oluyorum. Tüm bu bilgileri girmiş olduğumuz gün özelinde sizlerle paylaşmış oluyorum. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Dakika ve skor sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
3: Aston Villa'nın kendi sahasında kazandığı bu sezon ilk karşılaşma oldu. Fenerbahçe'yi 6-0'lık mağlup etmesi sonucunda tabii ki yine her zaman olduğu gibi Murat Aşık, Şansal Büyükağ ve Olcan Akçay ile beraber bu hezimeti konuşacağız. Fenerbahçe için çok ağır bir akşam. Tabii ki yansımalarını, sonuçlarını yine programımızda değerlendireceğiz. Her zaman olduğu gibi sorularınızı, görüşlerinizi, beğenilerinizi canlı yayınımıza bekliyoruz. Açıklamaları merak ediyor olacağız tabii ki sizler gibi. Geldikçe de ekranınıza getireceğiz. Hoş geldiniz.
4: Merhabalar.
5: Merhaba.
3: Felaket bir akşam Fenerbahçe için. Şansal abi, yani maç önce canlı yayında konuştuk. Endişe ettiğimiz ne varsa kat be kat bugün kalemizde gördük. Goller olarak sonuçlandı. 6-0'lık çok ağır bir yenilgi. Yani tabii ki maçı konuşacağız ama yansımaları da bunda merak ediyorum. Sonrası için de Fenerbahçe için önemli olacak. Hani bugün neyi yanlış yaptı gibi bir yerden sormayacağım ama yani çok çok felaket bir skor aldı bugün Fenerbahçe.
6: Futbolda her sonuç var diye klasik bir laf vardır ama bu sonuç çok klasik tanımlamaya giren bir sonuç değil. Maalesef Fenerbahçe adına, Türk futbolu adına bugün yüz kızartıcı bir sonuç aldık. Hani Fenerbahçe, hani söylemek istemiyorum, bu kadar çaresiz kalamaz. En hafif ifadesiyle söylüyorum. Bu kadar çaresizlik olamaz. Sen 3 gün önce 3-0 kazandım diye Rize'deki, özellikle ilk yarıdaki berbat oyunu görmezsen gelip burada 6 gol yersin. Üstelik de Premier Lig temposunun çok gerisinde oynayan, neredeyse antrenman maçı yapan Aston Villa'ya karşı. Hadi dün Galatasaray 4 dedi, Barcelona. Tabii. Barcelona takımı. Bugün Fenerbahçe 6 gol birden yiyorsun. Yakın tarihin herhalde en büyük
5: hezimeti bu. Fenerbahçe tarihin en büyüğü Şampiyonlar.
6: Öyle, öyle mi?
5: Evet. Yani 5 öyleydi, 6 da öyleydi.
6: İnanılır gibi değil. Nereden be? Ya İsmail Kartal'ı dinliyorum. Bu maça çok iyi çalıştık. Bu maça çok iyi çalıştık. Ben Fenerbahçe'nin Lyon ve Roma maçları dışında Fenerbahçe'nin futbolunun öne gittiğini, çalışmanın sahaya yansıdığını hiç görmedim. Eğer bir futbol takımı nasıl geriye gider, bunu çalışıyorlarsa İsmail Hoca'ya 100 yıldız. Son derece başarılı. Ama kardeşim, bir takım sezon başından bu yana da biraz gelişir, biraz değişir. Şok hareketler yaparsın, onu alırsın, buraya koyarsın. Yani bir de şu var, mücadele et, boğuş, kaybet. Yani sıradan bir maç oynuyorsun gibi hep ne diyoruz? Şampiyonlar Ligi oynadın mı maksimum değerlere çıkacaksın. Sen minimum değerlerle adeta bir gamsızlar ordusu gibi böyle Oğuz'u bir tarafa alarak konuşuyorum bunları. Bu kadar kötü oynarsan karşısındaki de Aston Villa Premier Lig'de durumu ne kadar kötü olursa olsun. Yani 4 şutun var, 4'ü de Oğuz'dan. İkinci yarıda yarım pozisyonun yok. Vedat Muriç denen bir santiforun var. 2 tane net pozisyon, ağırlığından, yavaşlığından vuramıyor. İki golde şanssızlık diyelim. Biri Skinyar'a, biri kime çarpıp Bartu, girdi? Bartu'a çarpıp girdi. İkinci golde Vedat'ın kısa pası, İsmail'in iyi pasamaması. Üçüncü golde İsmail. Penaltıda İsmail. Yani Fenerbahçe forması giydiği günden beri bu hezimet bir futbolcuya yıkılamaz ama bu kadar kötü bir İsmail ilk defa görüyorum. Ve İsmail Hoca, yani iki İsmail de ortada aslında. İsmail Hoca, ya şu Semedo'nun kanadına bir bak kardeşim ya. Allah aşkına ya, gözünün önünde oynuyor ya. 3 metre önünde oynuyor ya. Zaten Greenwood geri gelemiyor. Bak Greenwood'u da kaybedecekler.
3: Herkes kaybeder. Hepsin
6: böyle oynarsa Greenwood da yakında buna biz 35 milyonu nereden verdik diye başlayacaklar. Adam kenarda alıyor ortaya, alıyor ortaya, alıyor geliyor. Şu adamı önde oynat iyice. Bu adamı santrafor arkası oynat, hiçbir şey yapmıyorsun. Konuşacak çok şey var, çok arkadaşlarıma abi bırakayım ama bu akşam İsmail Hoca'nın ne söyleyeceğini çok merak ediyorum. Bir suç işlesini bahane edip istifa etmişti. Bugün 6-0'dan sonra açıkçası tavrı ne olacak onun çok merakı içindeyim.
3: Ben de öyle, birazdan gelecek açıklamalar. Murat abi, yani burada tabii devre arasında konuştuk, ikinci yarıya başlarken acaba skoru
5: değişik
3: tutmak.
5: Değişik bekliyoruz dedik.
3: Değişik bekliyoruz dedik, skoru tutmak Fenerbahçe için biraz daha hayırlı olabilir mi acaba dedik. Bunu söylerken bir vizyonsuzluk noktasından aslında söylemedik. Çünkü bağıra bağıra maçın aslında buraya geleceği belli. Aston Villa'nın alan bulduğu çok bariz bir şekilde belli. Skoru da buraya taşıyacakları belliydi. Fenerbahçe teknik heyeti önlem almamayı tercih etti ve aynı 11 ile başladı ikinci yarıya.
5: Fenerbahçe teknik heyeti maç 4-0 olsun, oyuncu değişikliği yapayım. Yani şöyle hayal ettiler herhalde. 4'ten döndürürüz maçı diye düşündüler yapacağımız muhteşem hamlelerimizle diye düşündüler herhalde. Yani çünkü ya bir maç 3-0 devreye giriyorsan bir dokunursun takımına. Ya bir sıkıntı vardır takımında. İlla bu arada 0-0'a da dokunabilirsin. Tabii.
3: Öndeyken de dokunabilirsin.
5: Şeyi bekledi İsmail Hoca. Bir 4 olsun. İkinci yarı Fenerbahçe'nin pozisyonu yok. Gidemedi Fenerbahçe öbür tarafa.
6: Gidemedi.
5: Hani ilk yarı gidiyordu yine.
6: Tutamadı da.
5: Yani şimdi
6: gidemiyor.
5: Şöyle büyük bir sorunu var Fenerbahçe'nin. Şimdi onu düşünürken aklıma geldi. Fenerbahçe 3 hafta milli takım arası vardı değil mi? Şansal abi dedikten sonra aklım açıldı bir anda. Dediniz ya Şansal abi, takım işleri gitmiyor diye.
6: Evet.
5: Şimdi ben bakıyorum Fenerbahçe takımı 3 hafta ara vardı. Fenerbahçe takımı döndü Rize'ye ve bugün Aston Villa, takımın en diri oyuncuları İsmail Kartal, 3 hafta antrenman yapmayan oyuncular. İrfan Can Kahveci ve Oğuz
3: Aydın. İlk takımda olanlar.
5: Yani sen 3 hafta ne yaptınız? 3 hafta çok iyi çalıştık, morallendik. Turan Tovuz gittik. Azeri dansı izledik. Güldük, eğlendik. Kakara, Arda ilk ben oynattım. Röportajlar ne verildi? Hocam, artı Arda ilk sen oynatmadın. Hani öyle bir sorun da var mesela. Röportajda
3: bir gerçek var yani.
5: Hani bu bir problem de değil ama ya burada bir sıkıntı var yani.
6: Bana göre hoca bitik kardeş.
5: Sizle antrenman yapmayan şanslar bu ya, normal değil mi? Şimdi siz bir grupla ve Fenerbahçe milli takım arasında neredeyse ana kadrosu buradaydı. Antrenman yaptınız yani. Ve sizden ayrı olanlar daha diriler. Ki adamlar maç oynadılar bile evet, sürekli. Siz antrenman yaptınız. Yani siz, biz ne bekledik? Fenerbahçe herhalde milli aradan sonra, ki Fenerbahçe'yi takip eden muhabirler de işte İsmail Kartal oyunu geri geliyor. Önde basacak, orada basacak. Ama ben bugün zaten kadroyu gördüğümde de yani ben içime korku düştü. Ya ben böyle...
6: Yayın öncesi de söyledin. Çünkü çok cesaretli kadro.
5: Hepimizin gördüğü Rize'deki felaketi, yani kötü oyunu İsmail'i göremeyip ya ben 10 numaralı oynarım. Ve iyi de oynarım. Çünkü Rize'yi yendim ben 3-0. Eyüp'ü yendim ben 8-0 diyor. Ama sen sezonun en zor maçına çıkıyorsun. Ve bugün benim tek tek tebrik edeceğim bir yer varsa büyük Fenerbahçe taraftarını tebrik ediyorum.
6: Evet.
5: Hiçbir dijital destek almadan 1800 taraftarla o Villa Park'ı Kadıköy gibi inleten Fenerbahçe taraftarını gerçekten tebrik ediyorum. Onların sesini yüreğe...
6: 3-0'da destekliyorlardı.
5: 6'da da destekliyorlardı. Evet. Şansal abi, yani bir cılız bir İsmail Kartal istifa oldu. Bir de formaları çıkarın dediler ki. Haklılar.
6: Sonra bak böyle
5: desinler yani. Çünkü ya ben çok Fenerbahçe'nin tarihi yenilgilerine şahitlik ettim. Belki en tarihistir 7-1'lik. Ama Fenerbahçe o maçı 8 kişi tamamladı. Yani neden 8 kişi tamamladı biliyor musun? Takım isyan etti. Ya biz bu kadar gol yiyorsak. Evet. Hakem de çok kötü maç yönetti. İsyan, ona kırmızı buna kırmızı atıldı. Ya bugün... Bilmiyorum maçı kaç faulle bitirdi.
3: İlk yarı 2'ydi.
5: İlk yarı 2'dik.
2: Ben o veriyi şimdi vereceğim. 75'ten beri tutuyorum çünkü.
5: Yani onun için biraz Oğulcan'ı da bırakayım ama diyorum ya bir gariplik var. Yani Roma maçından sonra, Şans abi de söyledi. Roma maçından sonra en mutlu olduğumuz yayındı şurada, buraya geldiğimizde. Ya yüzümüz gülüyordu. Ne iyi oynadı Fenerbahçe.
3: Galibiyeti kaçırdı.
5: Hocamız çıktı, ben istifa ediyorum dedi. Ya bak gerçekten bir şeyi bozmak bu kadar bozabilirsin. Sonra su bahane edildi. Su falan bahane değildi çünkü.
3: Değil.
5: O aranda mikrocerrah yapıldı. Ne bulabiliriz bu istifayı legalize edecek?
3: Pet şişe.
5: Pet şişe. Şimdi... Peki haftaya Slavia Prag maçında 5 şişe atılırsa ne olacak? Atılsın ne demiyorum ama bu yolu açmayın. O zaman da söyledim. Ha bu arada ben bu akşam yine aynı kararı bekliyorum. Çünkü bir takım bir yerde 6 gollü bir mağlubiyet alıyorsa bunun bir yaptırım olması gerekir. Yani ya birkaç oyuncudan vazgeçersiniz, kadro dışı bırakırsınız. Ayrıca şeyi İsmail Hoca'ya hiç yakıştıramadığımı da söyleyeyim. Yani maç fark olmuş. Dorge Lesnen'in hiç aklında olmayan 8-0'lık Eyüp maçında oyuna sokmadığı

0: son 3-0'lık Rize maçında oyuna sokmadı. Isınmaya göndermediği Nene'yi burada bu fark yediği maçta oyuna sokuyorsa ben burada bir iyi niyet göremiyorum. Teessüf ediyorum kendisine.
1: Olcan, notların da var. Yani evet. O merak ettim, o istatistiği, faul istatistiği zannediyorum ki.
2: 75. dakikada Fenerbahçe'nin yediği gol sayısı yaptığı faul sayısından fazlaydı. 5'e 4'tü.
3: Ne diyorsun ya?
2: 5 gol yemişti, 4 faul yapmıştı koca maçta. Maçın bitişi 6 yenilen

0: İşte boğuşmak.
1: Daha fazlasını da atabilirdi.
0: Kesin atabilirdi.
1: %100 ederse onun kurtulacağı top var.
0: Boğuşmak, savaşmak, gamsızlık, bunların hepsi eyvallah ama bu neresinden bakarsan bak rezilliğin daniskası. Ben de şunu merak ediyorum. Şişe olayını tabii ki biz de tepki gösterdik. Yani gerek yok.
2: Cezası da verildi zaten.
0: Aynen öyle. Şişeye karşı istifa reaksiyonu o çalışan İsmail Kartal'ın 6-0 üstüne tribünden istifa sesi gelmişken ve taraftar bunu istemişken ki Avrupa taraftarı Fenerbahçe'nin en önemli
2: gücü.
0: Bakalım bu isteğe karşı nasıl bir durumda olacak? Çünkü şimdi bunları konuşurken de ister istemez insan biraz çekiniyor. Çünkü bunları söylediğimiz zaman düzenli olarak hain, Fenerbahçe düşmanı, kripto bilmem neli, hemen muritler böyle ana avrat küfürler, tehditler.
2: Doğru.
0: Yok oraya geliriz, buraya geliriz, ağzınızı burnunuzu kırarız, şöyle yaparız, böyle yaparız diye o DM kutularına doluşan zirzoplar oluyor ya hani. Şu an mesela çok mu pozitif şeyler konuşmamız lazım? Harika bir dönem mi Fenerbahçe adına?
2: Çok normal mi karşılık?
0: Bugün mükemmel bir reaksiyon mu vardı? Harika bir takım mı vardı? Harika bir teknik adamlık mı vardı?
1: Kardeşim 3-0'dan sonra da Rize'yi yendin. Biz endişelerimizi söyledik. Evet. Tamam belli sonuç mi? Mükemmel ama ortaya koyduğun futbol titrek mumu gibi.
2: Tabii oradan da belliydi yani bu kadar şut atma imkanı veriyor.
0: Yok estağfurullah şansal abi ne demek. Bugün İsmail Yüksek'in 70 dakika oyunda kalması. forma şansı bulamadığında tripten tribe giren oyuncuların sahaya çıktıklarında bu gösterdikleri performanslar. Nene konusuna ben de değinecektim. Yüzüne bakılmayan Nene'nin bir anda.
3: Ya böyle burada iyi niyet yok oğlum.
2: Bu iyi niyet bir hareket değil. Yani. Ya bu... Al Nene'yi işte gördünüz mü?
3: Oynatıyorum.
2: Oynatıyorum işte, işte demek yani. Süre verdim demek. Süre ver diyor otomatik olarak. Yani ben
0: ya bu skandal yani.
2: Ya bu bunun hani sadece teknik taktik tarafı ayrı. Hani Şampiyonlar Ligi'nin zaten zorluğunu biz transfer döneminde anlatırken geniş kadronun ne kadar önemli olduğundan bahsederken aslında biraz da bugünleri işaretleyerek söylüyorduk. Şimdi sizin elinizde oyuna Bartu'yu sokmak durumunda kalıyorsanız, Semedo'yu oyundan çıkaramayacak duruma geliyorsanız demek ki kadro planlamanız hatalı. En büyük bel bağladığınız oyuncunun sakatlığını bile bile bir diğer yıldızınızı gönderiyorsanız demek ki bu sonuçlara hazırlıklı olmanız gerekiyor. 64 dakika oynayan bir sezonda bir santraforu transfer edip onun önüne La Liga'da küme düşmüş bir oyuncuya dünya para verip alıyorsanız demek ki sizin kurduğunuz kadroda bir şampiyonlar gibi beklentiniz yok. Bunu zaten anlıyorum. Girdik yeter diyorsunuz. Ama günün sonunda burada yiyeceğiniz psikolojik darbenin lige nasıl yansıma etki edeceğini öngörebilmeniz lazım. Bu kadar tecrübeli bir yönetimin bunu öngörebiliyor olması lazım. Şimdi orada Alanya maçına...
1: Slavia Prag oynuyorsun değil mi?
2: Şanslı abi.
0: Salı.
2: Slavia Prag'ı bir kenara bırakıyorum. Ben Fenerbahçe'nin şampiyonlar liginde zaten bir beklentisi olduğunu düşünmüyorum. Ben ya şunu merak ediyorum. Beklentisi
1: olmasın ama bu futbol da olmasın.
2: Ben %100 aynı noktadayım. Ben şunu söylüyorum. Şimdi lig ya Fenerbahçe için önemli olan. Ana hedef lig şampiyonluğu. Alanya maçına siz şimdi nasıl bir atmosferde çıkacaksınız? Kadıköy'de. O seyirci sizi bağrınızı mı basacak? Öyle mi zannediyorsunuz mesela?
3: Ben Slavia'dan önce Alanya maçında da çok böyle çok hoş bir...
2: Karşılama mı olacak Fenerbahçe'ye?
3: Ya çünkü mağlubiyet var mağlubiyet var. Yayından önce söyledik. Ya sen burada 3-1 kaybedersin. Biz devrede de söyledik. Yani biz bunu vizyonsuzluk olarak gören varsa da selam olsun ama... Ya 3-1 bitirirsin maçı. 3-0 bitirirsin. Tamam. Şimdi 3-0 dönmekle bir Şampiyonlar Ligi deplasmanı 6-0 dönmek arasında... Kimle oynarsın var. Oyna? Yani istiyorsan Manchester City'le oyna. Rakibin adı önemli değil ki. Sonuçta 6 gol yemişsin. Yıllarca 6 attım diye dalga geçiyorsun. Evet. Yıllardır ona sığınıyorsun. O sığındığın liman şu anda senin karşında. Ve maçın ikinci yarısı da hiçbir şey yapmıyorsun. Yani hiçbir şey. Ya Oğuz Aydın'ı ayırıyorum. Çok saygı duyuyorum kendisine. Oğuz Aydın'ın dışında ikinci yarı. Hadi İrfan da koyayım onun yanına. Çabalıyor.
2: Yok.
3: 1,5 oyuncusu var Fenerbahçe'nin ikinci yarıda. Geliyorum Fenerbahçe medyasına ve Fenerbahçe sosyal medyası ve taraftarına ve Fenerbahçe kongrelerine ve kürsüden Kante'ye sallayan her kim varsa. Gördük mü Kante'si Fenerbahçe'yi? Kante'nin maaşı yüksek. İşte o yüzden yüksek maaşı. Sen burada Kante olsa şu gollerin belki ikisini belki üçünü yemeyeceksin. Belki ilk yarı 1-0
2: buraya gelmeyecek.
3: Belki ilk yarı 1-0 bitecek.
1: Fenerbahçe zorluk derecesi yüksek. Hiçbir maçı iki orta sahayla oynayamaz.
3: Oynayamaz şansala bir söyledik.
1: Oynayamaz kardeş ama bir sürü medya mensubu üçlü oynadı diye üstüne bindi İsmail hocam.
3: Ama işte...
1: Oynayamaz kardeşim oynayamaz.
2: Yok Roma maçı
1: zaten Gendüzü de eski Gendüzü değil. Mutlaka üçlü oynayacaksın.
3: Ya sabit takımda.
1: Abi İsmail de böyle oynayacaksa ne kadar üçlü oynasan ne olur.
3: Ama işte bence takımda herkes geriye gidiyor. Bireysel hepsi geriye gidiyorsa
1: hepsi
3: bir takımın.
1: Geri gidiyor.
3: Şimdi burada oyuncularda sorun yoktur. Ya bir oyuncu geri gider anlarım. İki oyuncu geri gider anlarım. Üç gider. Tabii. Gendüzü geri gidiyor.
1: Takım oyuncu gelişmiyor.
3: Takım oyuncu gelişmiyor.
2: Greenwood geri gidiyor.
3: Vedat Muriç geri gidiyor. Greenwood geri

0: gidiyor. Şimdi herkesin geri gidiyor. Semedo zaten hiç ileri gitmiyor, geri gidiyor.
1: Evet, hep geri.
0: Yani şimdi o zaman şimdi burada bu sorumlu oyuncular mı? Yapılan antrenman metodu mu uygulanan?
1: Tabii teknik
0: hocaya bir şey demiyorum.
2: Fizik gücün de yetmiyor.
0: Hocanın hayranları kızıyor bir şey dediğimiz zaman ama onları dinlemek lazım mesela. Şimdi görüyorum. Efendim kadro yanlış kurulmuş. Yine hocalık bir şey yok. Yani ya bu garip bir müritlik. Ya bu gerçekten müritlik. Bunun başka izahı yok yani.
1: Neden ayrıldığını anlamıyorum. Yani kadro birbirinden niye ayrılıyor yani?
0: Bir şey söyleyeceğim. Onunla bitireyim. İstediğin takım kurulmadı mı? İstifa edersin.
1: Söyledim mi zaten?
0: Bu takımda iş yapamıyorum.
1: Pardon.
0: İstifa ediyorum.
1: Ben yanlış mı hatırlıyorum? Sayın Başkan kürsüde demedi mi? İsmail Hoca geldiğinde serzenişte bulundu. İstediğim kadroyu kurmadınız diye bize eleştiride bulundu demedi mi?
0: Serzenişte bulunmazsın diyorum ben de. İstifa edersin. Ben bu kadronun sorumluluğunu alamam dersin. Bu kadroyla ben Avrupa'da rezil olmak istemiyorum dersin.
2: Dönmemek üzere gidiyorum dedi. Ertesi gün döndü be kardeşim.
0: Evet. Hadi oraya da gelmedim yani. Ondan öncesini söylüyorum Şans abi. İlk sezon başında. Yani Fred kalsın. Hayır. Talisca kalsın. Hayır. İşte şunu alın. Malcolm'u alın. Hayır. Onu yapın. Hayır. Bunu yapın. Hayır dersin. Ya, madem bu kadar hayır var. Teşekkür ederim dersin.
2: Hayırda da bir hayır olur değil mi?
0: Ama sen bugün hiçbir şey diyemezsin şimdi. Her şeye evet dediğin için. Bugün de evet diyeceksin. Şimdi soracak muhtemelen kulüp iletişimcilerine. Ben ne diyeyim diyecek basın toplantısında. Ben söyleyeyim mi olacak hikayeyi? Şimdi kulüp iletişimcilerine Mustafa Sapmaz'a ya da kim varsa orada. Diyecek ki ben ne diyeyim? Yüküm üstüme mi alayım?
2: Bak Berkay bir şey.
0: Bugün hakemlikte bir şey yok.
1: Açıklama mı geldi? Açıklama geldi. Bir anonsu yapmam lazım. Onu yaptıktan sonra devam et. Şikrinyar'ın yani çok ağır bir açıklaması var. Yine Şikrinyar gelmiş.
0: Açıklama yapmadan ne olur bir şey söyle.
1: Tabii buyur abi.
0: Rize maçından sonra aslında Aken'in açıklaması da çok ağır.
2: Evet,
0: kazandığı maçtan sonra ağır konuşuyor.
1: Kazandığı maçtan da söyledi.
0: Pardon, lafını
1: birazdan Şikrinyar'ın açıklamasıyla devam edeceğiz. Hemen getirelim ekranı Milan Şikrinyar'ın açıklamasını. Hem öz eleştirinin de olduğu, hazır değilse tabii biraz daha bekleyebiliriz ama yani direkt olarak gelmiş ve açıklamayı yapmış Milan Şikrinyar. Birazdan hazırlanacak, hazır olduğunda ekrana getireceğiz.
2: Hürriyet'te geçen gün Mehmet Aslan'ın bir şeyini gördüm. Fenerbahçe 70'li yılların futbolunu oynuyor diye. Bu gerçekten doğru.
1: Ağır,
2: çok
1: ağır,
2: iyi
1: ağır.
2: Tanımlamış. Ağır, atletik yapıdan eser yok, boğuşmuyor, mücadele etmiyor. Ya dün Yamal'ın boğuşmaya mı ihtiyacı var? Özellikle ikinci yarıda nasıl boğuştu? Bu Yamal ya. İki hareket yapar bitir, boğuşuyor yani. Ne olursan ol, istersen zirvedeki yıldız ol, atletik yapın yoksa, boğuşmuyorsan, hızlı oynamıyorsan, sonun hüsran kardeşim. Ha, şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ni falan ligi oranla ikinci planda tutuyor diyorsun. O futbol Fenerbahçe'yi ligde de geriye
1: yapmaz ki zaten.
2: Üç tane canavar gibi rakibi var. Ne olursa olsun evet. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon. Yani bu futbol bırak Şampiyonlar Ligi'ni hadi yetmiyor, Süper Lig'e de yetmez.
1: Yetme şansı açık yok konuşalım. Yani. İşin tabii psikolojik tarafı da önemli olacak. Geldi Şikrin'in açıklaması. Yüzümüzü göstermeliyiz, saklanmamalıyız. Bugün utanç vericiydi. Bu şekilde oynamamalı, top kayıpları yapmamalıyız. Seviyemizi yukarı çıkartmalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde her detayın bedelini ödersin. Çok büyük hatalar yaptık bugün. İlk yarıda 2-3 tane pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Böyle bir maçta devreye 3-0 geride girmek kolay değil. İkinci yarıda maçı çevirmek için çabaladık. Rakip tekrar bir gol bulunca işler zorlaştı. Özellikle ilk sayfasında değil mi Olcan? Yani çok... genelde de Şikrinyar geliyor. Bundan da aslında hani rahatsız olmalı bence diğer oyuncular. Sürekli her mağlubiyeti Şikrinyar'a öne atıyorlar.
3: Evet, tabii, aynen. Ya da işte diğer başka tecrübeli oyuncular. Zaten Şikrinyar olmasa herhalde Ake falan gelirdi diye düşünüyorum bugün.
2: Ake de Rize maçından sonra biliyorsun çok yaslanıyoruz geriye.
3: Ake dedi. Bir kere de biz çok yavaş top oynuyoruz evet. diye eleştirmişti. Yani Ake'nin eleştiriler aslında oyun sistemine yönelik de eleştiriliyor genelde.
2: Acaba
3: ama
2: bunları duymuyor mu acaba?
1: Duymama şansı yok.
0: İsmail Hoca'nın bir şey duyup kabul etme durumu yok hayatında. Soruyoruz Samandıra'ya, eski çalıştığı oyunculara, yeni çalıştıklarına, eski görev yaptığı Anadolu'daki takımlara. İsmail Hoca hiçbir yerde hiçbir hatasını kabul etmemiş ki bugüne kadar. Yani biliyorsunuz Rize'de çalışırken tribünler protesto ediyor. Yo ben seviliyorum şehirde diyor. Stada gelince bir şey oluyor yani birileri bağırtıyor bana diyor. Yani İsmail Hoca hep kendini dışına alıyor. Yani muhtemelen bugün diyorum yani soracak. Ona diyecekler ki sen üstüne al sorumluluğu bugün. Ama bugün sorumluluğu üstüme alıyorum. Kesmez. 6-0 çünkü. 3-1, 4-1 keser. 5-1. Hadi ne? Bir tane bile golün yok. Pozisyonun yok ya ikinci yarıda. Ya 6 faul yapmışsın ya. Ayıp ya.
2: Hakikaten ya. O yeter. Gerisi ayrıntı.
0: Ya git birine çift al bir kırmızı gördün.
2: Sen maçı izlerken bir şey söyledin. Ya bir şey terlemedi dedin.
4: Aston Villa terlemedi
0: ama oynadı.
1: İşin tabii sanki ağır tarafı da o yani. Aston Villa Fenerbahçe'nin evet fikstüründe genelde hani bakıldığında deplasman Premier Lig takımı 0 puan yazabilirsin otomatik olarak ama yani Fenerbahçe'nin sonraki fikstürüne baktığımızda Atletico Madrid deplasmanını, Liverpool maçını herkes mesela atlıyor ama Villarreal karşılaşmasını falan düşündüğümüzde
4: niye atlıyorlar ya?
1: Villarreal sanki kesin bir 3 puanmış gibi bakılıyor evet, Kadıköy'de evet. Olduğu için. Ben Slavia Prag maçının dahi ortada olduğunu düşünüyorum.
2: Bu futbol hiçbir şey kazandırmaz sana.
4: Bugün Lask'ı da izledik Liverpool'a karşı.
1: 6-3 bitti. 6-3 bitti. 3 attı. Yani 3 tane gol attı. Yani bugün hani şey kısmına girmek hani girmenin gereksiz olduğunu düşünüyorum. Bugünkü teknik detayların nelerin yanlış yapıldığı yani, noktasına yani, girmenin
4: olan
1: yanlış.
4: Olan şeye girilir.
0: Doğru bir şey yok ki. Komple yanlış. Yani.
2: Değil mi? 6 gol yapan takımın neyini konuşacaksın konuş, Allah aşkına.
0: Bu arada şeymiş.
1: Durumu yok.
0: Sigma maçından sonraki de en ağır mağlubiyetmiş. Yani 92'den bugüne. Evet. Ama ona ben baktım. O maçta Fenerbahçe 3-1'deyken 10 kişi kalıyor. 4-1'de 8 kişi kalıyor. Yani farkın oluşması. 4-1'den
2: ben sağ kenarındaydım o maçta.
0: O maçta da bu arada 3-1'ken kırmızı kart gören İsmail Kartal ilk kartı gören.
2: Rahmetli baban da başkanı.
0: Tabii tabii. Yani. Ben maçı da çok net hatırlıyorum. Ben ilk kartı gören
1: hatırlıyorum. Dönüşünde de Galatasaray'ı yenmişti Fenerbahçe.
2: Ama oyunun başında Hakan atıldı biliyorsun.
0: Yok şatı baktım. İlk İsmail Kartal atılmış.
2: Var mı?
0: Sonra Hakan Gerson atılmış 4-1'de.
1: Peki Olcay yani bunun devamındaki psikolojik etkilerini de konuşmak isterim. Yani aslında birazcık oraya daha yoğunlaşmış durumdayım. Yani Fenerbahçe bunun altından nasıl kalkabilir ya da kalkmak için ilk hamlesi ne olmalıdır?
4: Ya derbi olsaydı hafta sonu ne olacaktı? Fikstür dönmüş olsaydı mesela.
0: Ya, sana bir şey söyleyeyim mi? Keşke derbi olsaydı. Derbide ayağa kalkabilirsin. Bence motivasyonu abi, farklı olur.
4: Deplasmana gidiyorken durum farklı.
0: Orada da yanlış işte var yapılmış ya.
4: Ya dönüyorum. Bu ama bu halde
0: 1-1'den döndün.
4: Abi bu halde
0: ya 1-0 kazandın.
2: Boğuşmazsan derbide.
0: Tamam, ondan beri ilk kez bunu yaşamışsın.
4: Şu an öyle bir içgüdü yok.
0: Tamam ama hani bak derbiye maç için Alanya maçı motive de olmaz ya adam. Diyecek ki Alanya ben nasıl rahat yenerim diyecek. Ben biliyorum bu futbolcu ruhunu.
4: Yani rahat yenme yani, konusuna ben katılmıyorum.
1: Yönetimin açık sorayım yani yönetimin bir reaksiyon göstereceğini düşünüyor musun?
4: Göstermeli. Şimdi bizim burada düşünmemizin
1: tabii
4: önemi yok.
1: Ben
2: düşünmüyorum.
4: Çünkü ne diyorsunuz?
2: Roma maçı... Bir ay önce başkan sahip çıktı adama.
4: Şansal abi tamam sahip çıktı ama yani durum ortada.
0: Ama şöyle diyecek başkan kürsüden dediği için söylüyorum. Biz bir vaadimiz şampiyon ne sokmaktı.
1: İşte o yüzden
0: şimdi öyle şampiyonluk
4: abi, o zaman bizim burada
2: ama şampiyon da olacağız diyor başkan.
4: İşte. Abi bizim burada
2: bu
4: hiçbir şey konuşmamızın
2: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacağı çok tabii. Açık ortada.
4: Hiçbir şey konuşmamızın anlamı kalmıyor. Bir reaksiyon yoksa tüm sezon böyle gidecek demektir. Fenerbahçe çoğu zaman kötü futbol oynayacaktır. Biz yine konuşacağız ama reaksiyon bekliyor muyuz? Biz evet diyeceğiz ama her zaman hayır olacak. Eleştireceğiz, bir hakaret yiyeceğiz, öveceğiz. Aha hani eleştiriyordunuz olacak. İki galibiyet gelecek, hoşumuza gidecek. Roma maçına sevineceksin, istifa göreceksin. Yani o zaman gerçekten anlamı yok. Hiçbir şeyin anlamı yok. Kağıdın da yok, verinin de yok. Bir savunmanın da yok.
1: Onu da olmuyor.
4: Yönetim aksiyonu beklemenin de anlamı yok. Kadro üzerine tartışmamızın da anlamı yok.
2: Bir kere 10 gün sonra derbi olduğu için şu anda hiçbir hareket olacağını düşünmüyorum.
0: Ama belki bugün olacak bir hareket o derbide senin elini güçlendirecek.
4: Aksine olacaksa
2: bu akşam olur.
0: İşte bu akşam. Ama ben olacağını zannetmiyorum.
2: Ben de sanmıyorum. Ben de
0: bizim hedefimiz lig şampiyonluğu. Şampiyonlar Ligi değil. Evet ağır oldu. Özür dileriz taraftarımızdan. Sorumluluk benim ve futbolcularımın. Halledeceğiz. Affettir. Alanya maçı da çıkışa geçeceğiz.
2: Kardeşim neye bu kadar gamsız oynuyorsun? Umursamaz oynuyorsun. Mücadeleden uzak oynuyorsun. Boğuşmuyorsun. Yani yenil kabul.
0: Yani mesela kaç yenil
2: kaybet.
0: Göremiyoruz
1: yok, göreceğiz birazdan.
0: Yani mesela toplam kaç
1: mesafeyi söyleyeceğiz. Cengizhan bakacak söyleyeceğiz. Yani büyük ihtimalle aşağıdadır.
0: Özellikle ikinci yarıda. Ya ikinci yarıda ben bu kadar teslim olmuş, bu kadar vazgeçmiş. Sonuçta 3-0 ya. Ya bir tane at 3-1 bitir maçı ne olur yani.
1: Ya ben Fenerbahçe oyuncusunun hata yapabilir, çok kötü bir maç geçirebilir. Yani İsmail'in penaltıyı yaptırdıktan sonraki vücut dilinde hani kendini yere bırakması, bu havalara bakması, hani üzüntüsünü herkese, bütün takım arkadaşlarına sirayet edecek şekilde yaşaması. Kalk artık dedi yani maç devam ediyor. Tam doğrusu oldu devam ediyor diyor.
2: O penaltıyı bir İstanbul amatör birinci liginde oynayan oyuncu yapar mı? Yapmaz. İkinci üçüncü gollerde de ikinci de Vedat'la ikisinin kaptırdığı top. İsmail iyi basamadı orada hatada aslan payı Vedat'ta. Üçüncü gol gene İsmail. Maçtan önce söyledik. Kardeşim kestiğin topu en yakının en sağlam yere ver. Sen ince işi yapamıyorsun.
0: İsmailoğlu'nu ikna edemiyoruz şansa da bir yani. Yok edemiyor. Kendisini de öyle görmüyor.
1: Yo, çok büyük
0: bir de şöyle ben yani. Böyle bir reaksiyon çok seneler önce bir Galatasaray-Fenerbahçe maçı vardı. Galatasaray'ın 3. kalecisi ne vardı Mehmet diye. Böyle bir penaltıdan sonra kafayı direklere vurmuştu ve futbol hayatı bitti o gün. Yani İsmail'in bugünkü reaksiyonuna bakarsan İsmail'in Fenerbahçe'deki futbolculuğu bitti gibi.

0: Çünkü gerçekten İsmail yerine transfer yapılıyor, kızıyorsun. Yedek kulübesine gidiyorsun. Yabancı hoca geliyor, beni oynatmıyor diyorsun. Hocaya suçluyorsun. Öteki geliyor yani. Portekizli'yi suçluyorsun. Alman İtalyan'ı suçluyorsun. Şimdi İsmail Hoca geldi. O da seni normalde tercih etmiyor. Yani maçına göre tercih ediyor. Ya abi oynadığında bir şey göster ki millet de desin ki ya bu İsmail de hakkını yiyorsunuz.
1: Şey de yok. Bol rotasyon da yok. Oynayacaksın yok belli. Yani. Süre gelecek yani.
0: Minimum 25-30 maçın var bu sene ya. Hiç oynamıyorsun.
1: Oynamak durumundasın. Transfer yapılmadığı için.
2: Kim ne dedi?
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
5: Manchester City'yi yıllarca hayranlıkla izledik. Guardiola'nın kurduğu o kusursuz düzeni konuştuk. De Bruyne'nin milimetrik paslarını defalarca başa sarıp izledik. Rakibine top göstermeyen o kadro için çoğumuzun aklından aynı cümle geçti. Bunlar gerçekten başka bir futbol oynuyor. Peki rakipleriyle sahiden aynı kurallara göre mi oynuyorlardı? Çünkü bugün tartıştığımız mesele hakemin kaçırdığı bir penaltı, tartışmalı bir kırmızı kart ya da milimetrik bir offside çizgisi değil. Bu bir kulübün giderlerini nasıl gösterdiği, gelirlerini nasıl kaydettiği ve bunun sahadaki rekabeti nasıl kökünden etkilediği. City mi kusursuzdu yoksa para mı? Cevap serimizin yeni bölümü kısa paslarda başlıyor. 29 Eylül'de Premier Lig yönetimi bağımsız komisyonun kararını açıkladı. Komisyon, Manchester City'ye yöneltilen mali suçların tamamını soruşturmaya, işbirliği yapmama suçlamalarının ise büyük bölümünü kanıtlanmış buldu. Dosyadaki mali suçlamalar 2009-2010 sezonundan başlayıp 2017-2018 sezonuna kadar uzanan tam 9 yıllık bir dönemi kapsıyor. Peki komisyon raporunda neler var? Kulübün bazı ticari anlaşmalarla gelirlerini olduğundan yüksek, giderlerini ise olduğundan düşük gösterdiği belirtildi. Komisyona göre sunulan hesaplar gerçeği yansıtmıyor. Doğru bildirimler yapılsaydı hem Premier Lig'in hem de UEFA'nın harcama limitleri çoktan aşılmış olacaktı. Peki burada bir an duralım. Bir sponsorun ne kadar para ödediği sizin hafta sonu evinizde izlediğiniz maçla neden bu kadar ilgili? Çünkü futbolda bütçe yalnızca kulüp binasındaki bir muhasebecinin meselesi değil. Sahaya hangi oyuncuyu sürebileceğinizi, ne kadar maaş verebileceğinizi ve transfer pazarındaki hareket alanınızı bizzat o bütçe belirliyor. Gelirlerinizi kağıt üzerinde büyüttüğünüzde kurallara uyuyormuş gibi görünerek çok daha fazla harcama yapabiliyorsunuz. Ama bunu gerçek bir ticari başarıyla sağlamak başka şey, hesaplarda gerçeği değiştirmek bambaşka. Komisyonun en somut bulgularından biri de tam olarak bu sponsorluklarla ilgili. Karara göre bazı sponsorlar sözleşmedeki bedelin yalnızca bir kısmını ödüyordu. Kalan tutarı doğrudan kulübün sahibi olan şirket karşılıyor. Fakat muhasebe defterinde bu para bağımsız bir sponsorluk geliri gibi gösteriliyordu. Gider tarafında da benzer bir yöntem izlendi. Yapılan bazı gizli anlaşmalar kulübün gerçek maliyetlerini hesaplarda çok daha düşük göstermeye yaradı. Bu tartışmanın en somut örneği Mancini. Sızdırılan belgelerde City'deki teknik direktörlük sözleşmesinin yanında Abu Dhabi kulübü El Cezire üzerinden ayrı bir danışmanlık anlaşması ortaya çıktı. Anlaşma metnine göre yılda sadece 4 günlük bir hizmet karşılığında Mancini'ye City'deki temel ücretinden daha yüksek bir danışmanlık bedeli bağlandı. Şimdi soralım. City'nin hocasına neden başka bir kulüp üzerinden ödeme yapıldı? Hangi hizmetin faturası hangi kulübe kesildi? İşte giderlerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı sorusu tam burada düğümleniyor. Komisyon bütün bu işlemlerle gelirleri şişirip giderleri azaltmanın toplam etkisini 900 milyon sterlinin üzerinde hesaplıyor. Yani karşımızda bir faturadaki basit bir yanlışlık yok. Mali kuralları aşmak için yıllara yayılan organize bir düzen var. Peki City 2020'de kasa gidip Avrupa kupalarından men cezasını kaldırtmamış mıydı? Evet, kaldırtmıştı ama o kararın ne anlama geldiğini çok doğru okumak gerekiyor. UEFA City'ye 2 yıl men cezası vermişti. Spor Tahkim Mahkemesi KAS bu cezayı kaldırdı. Ancak bazı iddialar yeterince kanıtlanamadığı için, bazıları ise UEFA'nın 5 yıllık zaman aşımı sınırının dışında kaldığı için düştü. Soruşturmayla işbirliği yapmama nedeniyle verilen ceza ise 10 milyon euroya indirilerek onaylanmıştı.

0: Dolayısıyla her şey zaman aşımından düştü demek ne kadar yanlışsa dünün kas kararını bugünkü dosyanın cevabı gibi görmek de bir o kadar yanıltıcı. Premier Lig'in yürüttüğü süreçte bambaşka bir tablo var. City yönetimi suçlamaları reddederek 1 Ekim'de komisyon kararına resmi itirazını sundu. Premier Lig'de bu başvuruyu doğruladı. Ceza henüz kesinleşmiş değil. Yaptırımlar ayrı bir duruşmada ele alınacak. Puan silme ya da şampiyonlukların geri alınması konusunda da açıklanmış resmi bir karar yok. Ama tartışmayı yalnızca City ne ceza alacak sorusuna sıkıştırırsak asıl meseleyi kaçırmış oluyoruz. Bu mali esneklik yeşil sahada ne sağlıyor? Gözünüzde bir transferi canlandırın. Büyük bir para harcıyorsunuz ama oyuncu beklediğiniz katkıyı vermiyor. Şimdi aynı bölgeye yeniden transfer yapmak lazım. Normal şartlarda bunun için başka bir oyuncunuzu satmanız, maaş bütçesinde yer açmanız ya da transferi ertelemeniz gerekiyor. Geniş bir mali imkanınız varsa yanlış kararınızı düzeltmek çok daha kolay. Kadroyu hemen yenileyebilir, kulübeye alternatif alabilir, sakatlanan oyuncunun yerine aynı seviyede bir başkasını entegre edebilirsiniz. İşte hata yapma lüksünü satın almak dediğimiz avantaj tam olarak bu. Elbette bir muhasebe tablosu tek başına Agüero'nun o tarihi golünü açıklayamaz. De Bruyne'nin saha görüşünü ya da Guardiola'nın taktik deyasını da sadece parayla izah edemezsiniz. City'de tartışmasız bir futbol aklı var. Oyuncu kalitesi, taktik disiplin, antrenman ve sahada verilen büyük bir emek var. Bütün bunları yok sayıp parayı bastılar, kazandılar demek futbolu fazla hafife almak olur. Para tek başına şampiyonluk garantisi vermiyor tabii ki. Birbirine uymayan yıldızları toplamakla iyi bir takım kurmak aynı şey değil. Hocanın planı, oyuncuların uyumu ve kulübün doğru kararları hala en belirleyici unsur. Fakat iyi futbol oynamak da mali kuralları ihlal etmenin meşru gerekçesi olamaz. Çünkü aynı ligde yer almak tek başına eşit şartlarda yarışmak anlamına gelmiyor. Rakibiniz harcama sınırına uymak için en önemli yıldızlarını satmak zorunda kalırken siz hesaplarda yarattığınız o yapay gelirle kadronuzu korumuş oluyorsunuz. Bu durum sadece kasayı değil, doğrudan 38 haftalık maratonun kaderini değiştiriyor. Üstelik lig sıralamasındaki her basamak 100 milyonlarca sterlinlik yayın geliri ve Şampiyonlar Ligi bileti demek. Yani bir sezonda elde edilen kural dışı avantaj doğrudan sonraki sezonların transfer bütçesini finanse eden bir kartopuna dönüşüyor. Bu yüzden rekabetin adaletini yalnızca 90 dakikanın düdükleri arasında arayamayız. Maç başlamadan önce verilen mali kararların da mutlaka hesabı olmalı. Aksi halde kurala harfiyen uyan kulüplere ne diyeceğiz? Siz bütçenizi küçülttünüz, sınırda kaldınız ama bunların hiçbir karşılığı yok mu demiş olacağız. Kuralların güvenilirliği tam olarak burada sınanıyor. Sahada kazandılar, konu kapandı diyemeyiz. Sahaya hangi imkanlarla çıktıkları da o rekabetin bir parçası. Şimdi baştaki soruya dönelim. City mi kusursuzdu yoksa para mı? Konuşulması gereken sahadaki o futbol aklının arkasındaki kuralsız finansal konforu görmezden gelip gelmeyeceğimiz. İtiraz sürecinde komisyonun bulguları yeniden değerlendirilecek. Yaptırım aşamasındaysa ceza belirlenecek. Ancak futbol kamuoyunun cevaplaması gereken asıl soru çok daha derin. Sizce mali kuralları ihlal ederek elde edilen bir avantajın karşılığı ne olmalı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Kim ne dedi?
4: Bir Şampiyonlar Ligi gecesi. Maalesef bence şu anda dünyanın en iyi 5 takımından, dünyanın en formda 3 takımından birine Galatasaray 4-1 mağlup oldu. İlk 45 dakikada oyunun kafa kafaya geldiği bölümler var. 1-0 öne geçtik. 1-0'dan sonra 2-0'ı bulduk duran topta. Yani o 2-0 top golün kornerden dönmesi, vardan dönmesi bence Galatasaray'da yani kötü gidişin başlangıcı oldu. Yani o golden sonra, iptal edilen golden sonra oyun düştü. 1-1'e yakalandıktan sonra daha farklı da olabilirdi ilk 45 dakikada. Uğurcan Çakır bence Galatasaray'ı maçta tuttu ilk 45 dakikada. İlk 45 dakikada sahada olmayan Yamal, ikinci 45 dakikada 15 dakika oynadı. O 15 dakikalık oyunda da Galatasaray maalesef 3 gol birden yedi. Oradan sonrası maalesef beklemediğimiz, istemediğimiz bir sonuca evrildi maç. Yani bu seviye çok zor bir seviye. Ben şunu söyleyeyim. Yani maçı seyreden milyonlarca insan var. Yani bugün Barcelona Galatasaray'a bunu yaptı ya. Bunu yapmayacağı, Şampiyonlar Ligi'nde yapamayacağı takım neredeyse yok gibi. Yani çok başka bir seviye futbol oynuyorlar. Yani bugün Galatasaray'da oyuncular yattığı yeri bilmeyecekler. Torreira, Lemina, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz, Yunus, yani bu Davinson Sanchez. Bak bugün öylesine yoruldular ki, çünkü topla oynama 70'e 30 civarıydı. Yani eğer birkaç gole daha ihtiyaçları olsaydı onu da yaparlardı. Onu da söyleyeyim. Onlar da oyun disiplininden koptular. Oyuncu değişiklikleriyle oyun geri gitti. Yani bugün Pedri ile Rodri, yani bizde Lemina ile Torreira karşısındaki rakamlara baktığımız zaman zaten bütün her şeyi anlatıyorlar. Yani merkezde çok ezici pas üstünlüğüyle Galatasaray'ı perişan ettiler. Yani bugün kelimenin tam anlamıyla büyük kalite farkı, büyük oyun farkı vardı. O da bence nispeten skora da yansıdı. 4-1'lik mağlubiyet. Galatasaray için dünyanın sonu değil. Zaten hepimiz Galatasaray'a Barcelona'da içeride oynayacağı maçta 0 puan yazmıştık. Evet. 1 puan da 3 puan da bizim için mükemmel olurdu. Beklentimiz, hayalimiz oydu. Maalesef hayalimiz gerçekleşmedi. Konuşuruz, çok ayrıntılı konuşacağımız çok şey var ama bugün Galatasaray'ın Uğurcan Çakır'ı ayrı bir yere koymak lazım. Yani 4 gol yemiş olmasına rağmen maçın en iyilerindendi Galatasaray'da. Bu bize her şeyi anlatıyor aslında.
5: Ya %100 7 kurtarışı var Uğurcan'ın. Öyle ki 3'ü 4'ü net kurtarışlar, yani gollü kurtarışlar yaptı Uğurcan Çakır. Her geçen dakika gerçekler yüzümüze acı acı vurdu açıkçası. İlk yarım saat bence çok iyi mücadele ettik, hatta 40 dakika. Ben golle alakalı, yani Barcelona'nın attığı beraberlik golünde sanki bir topa fake yapıyor orada Alex Gordon. Ya orada bir offside incelemesi coğrafi neden olmadı. Olsun. Yani coğrafi offside'leri de gördük biz bu ülkede ama UEFA'da yok demek ki.
4: Galiba Eren Elmalı'yı bozuyor orada. Eren Elmalı böyle giderken o dokunacak gibi yapıyor. Sonra arkadan gelen oyuncu ayak içiyle uzağa vuruyor.
5: Ya çok kolay verdi bence. Hiç inceleme vesaire olmadan, hani Galatasaraylı savunmacıyı engelliyor mu engellemiyor mu Eren'i, incelemeden verdiler golü. Ki bizim golümüzde de böyle milimetrik bir offside var gibi sanki. Ya 2-0 olsaydı belki de hikaye çok farklı olurdu. Evet, Barcelona hani uzaylı diyeceğimiz bir takım, makine gibi diyeceğimiz bir takım. Hani hep tetik kalmak zorundasın. Nefes alırken dahi hata yapmaman lazım ki zaten 2-1'e gelen golde hava topunda Davinson kaçırıyor Fermin'i. Golü yapıyorlar. Yani çok doğal açıkçası, yani yordular bizi ilk 45 dakika. Haluk abiye katılıyorum, yani Barış Alper Yılmaz bu takımın herhalde Osimhen'den sonra en atletik oyuncusu. 35. dakikada adalesini tutmaya başladı ki mavi ekran verdi deyim yerindeyse Barış Alper. Yani Barcelona'ya yenilmek normal zaten. Normal, yani olağanüstü olan şey öne geçmemiz, belki de 2'yi bulacak olmamızdı. Ha şunu da söyleyeyim, biz 2-0 olsaydı 3-2 yapar mıydı, 4-2 yapar mıydı Barcelona? Açık konuşalım, yapardı. Diyorum ya, ya ilk 45 dakikada biz...
4: Yapamayabilirdi o zaman ya. 2-0 girsek
5: çok içeri, zor abi ya.
4: İçeri 2-0 girseydik, yani direncimiz artardı. Daha belki 2. 45 dakikanın başında oyuncu değişiklikleri gelirdi Okan Hoca'dan. Yani 2-0'ı tutup arkada boşluk bulmak daha kolay olurdu. Yani daha fazla risk almaya başlayacaktı çünkü yani... Barcelona.
5: Belki de, ama ya ilk 45 dakika bittiğinde ya hepimizin suratı düştü, endişe hakimdi, hepimiz stresliydik. Yani çok fazla açık konuşalım, umudumuz yoktu. Bizde olan muhtemelen Galatasaray takımı soyunma odasında da skordan bağımsız bizi pasla, bizi oyunla, bizi futbolla ilk 45 dakika havlu attırdılar aslında.
4: Hikmet'e söyledim, ben dedim ki yani Galatasaray oyunun son bölümünü nasıl çıkartacak dedim. Abi dedi, bütün paslar 60. dakikaya hazırlık dedi.
5: Çok güzel bir
4: 60'a kadar gelmedi bu arada. Yani 2. 45 dakikanın başında direkt. Yani Yamal'ın performansıyla havlu attık. Korkunç. Tam Yamal da çok büyük oyuncu abi. Yani hele ikinci buldukları golde topu kestiği yer, altı pasın oraya kesiyor. Yani ne stoperler vurabilir topa, ne kaleci çıkabilir. Geriden koşan anca vurabilir o topa, öyle oluyor. İkinci Anthony Gordon'a attırdığı golde Eren Elmalı'ya yani iki acayip çizgide acayip bir çalım atıyor, içeri çeviriyor falan.
6: Çok kısa zamanda.
4: Çok kısa zamanda. Bence dördüncü gol de aslında oraya kesiyor ama dördüncü gol biraz şans golü yani. Barcelona bugün attığı 3 gol bence çok bilinçli. Pas pas pas golü. Ama dördüncü golde

0: Jesus kontrol edemiyor. Adeyemin'in önünde kalıyor top yani. Biraz o şans golü.
1: Galatasaray'ın kaçırdığı fırsat yok. Öyle bir Şampiyonlar Ligi maçı geçirdik. Johan Garcia savunmanın bel kemiği gibi oynadı. Galatasaray sürat noktasında da ciddi problem yaşadı. Şimdi Barcelona çok çabuk oynayan bir takım. Topla %69 ila 70 arası topla oynadılar. Galatasaray %30-31 gösteriyor genelde veri firmaları. 2.35'ten 4 gol çıkardı Barcelona. 7 tane kaçırdıkları büyük fırsat var. O da tamamıyla Uğurcan'ın kurtarışı. Yani Barcelona'lı oyuncuların kaçırdığı değil, Uğurcan'ın kurtardığı pozisyonlar. Galatasaray'ın 4, Barcelona'nın 18 şutu var. 9 tanesinde isabet sağlamış. Şimdi Barcelona'nın koşu mesafesine baktım. Şampiyonlar Ligi'nin resmi veri platformundan. Galatasaray'dan 4 kilometre de fazla koşmuşlar. Bu nasıl yansıyor? Galatasaray %30'luk diliminde oynadı sadece oyunu. Bu %30'da pas isabeti %79'da kaldı. Topu kazandığı anda Galatasaray 3 tane Barcelona'da hemen çöktü. Uzun vurmak zorunda kaldı Galatasaray. Şimdi Osimhen burada inanılmaz bir anomali. Çok büyük fark yaratan bir isim. Ama bu işin top yere düştükten sonraki kısmı çok önemli. Hani hep konuşuyoruz ya, hava topları tamam. Fakat aldın topu, ikinci adam, üçüncü adam kimler koşacak o belirliyor. Galatasaray bugün bir kere Batrakov'u koşturdu. Onda da golü buldu. Bu arada Barcelona resmi hesabının tweetini de verdi arkadaşlar.
0: Yani öyle bir atmosferle başladı ki oyun. Taraftar, ıslıklar falan, onlar da böyle bir oyunun başında yani o bildiğin oyunu oynayamamaya evet. Başladılar o şeyle.
2: Ya 2-0 iken yedek kulübesinin Hansa Flick'in suratı gördünüz
0: mü? Felaket düştüler. Yani ama abi şöyle bir şey var işte. Yani taraftar da görüyor. Şimdi herkes her şeyi görüyor yani. Şimdi sen 1-0 öne geçtin. 2-0 gol geri döndü. Oradan sonra Galatasaray yavaş yavaş her geçen dakika vites arttı Barcelona'da. Galatasaray zayıfladı. Galatasaray'da böyle oluyor. Yani Galatasaray çok çabuk düşüyor oyundan. Yani bu sefer golü yedikten sonra olmadı. Yani ikinci gol. Abi olur. Var bu. Futbolda var. Çünkü burada hepimiz düştük aslında. Ali Naci çok doğru söylüyor. 2-0 olunca hepimizin enerjisi çok yükseldi. Gol iptal olunca düştük. Niye düştük? Çünkü Barcelona'nın gol atacağı çok belli. Yani bir şekilde atacak o golü. Yani ya Olmo atacak, ya şey gelecek,
2: Yamal
0: atacak, ya Yamal bir şey yapacak, ya arkadan Pedri bir şey yapacak, ya Rodri vuracak, ya Duran toptan atacaklar. Bir yerde bulacaklar o golü. Yani şimdi bizim bildiğimizi, gördüğümüzü tribündeki taraftar da görüyor, sağdaki oyuncu da görüyor. Yani o ilk dakikadaki muazzam baskı son dakikada tribünlerden giden taraftara dönüştü. Hemen yani son yıllarda ilk kez Rams Park'ın bu kadar erken boşaldığını gördüm. Bu da aslında bize bu gece yaşananı anlatıyor biraz. Yani oyun olarak çok geride kaldı. Ama bir daha söylüyorum. Yani bu Galatasaray değil bugünkü özne. Bugünkü özne Barcelona.
2: Tabii canım.
0: Yani bugün Barcelona futbol oynadı. Bugün Galatasaray'ın yerinde Liverpool'da olsaydı belki çok daha farklı bir maçı izlerdik yani. Öbür taraftan bugün ne bileyim Bayern Münih olsaydı farklı olabilirdi. Değişirdi iş. Yani o seviye.
2: Onlar da Paris kaybetti galiba bu arada.
0: Paris Saint-Germain. Yani o seviyede takımlar yani Bayern Münih de çünkü Barcelona'ya yakın seviyede bir takım. Paris Saint-Germain de o seviye bir takım. Yani bunlar hani 5 tane büyük takım diyorsun ya abi. O 5 büyük kulüple diğerler arasında Avrupa'da kadro olarak da oyun olarak da çok büyük fark var. O farkı da biz tabii bugün çok net bir şekilde gördük.
2: Geçen sene son maç City maçı 20 dakikada bitirdiler. Tabii 25 öyle. Dakikada bitirdiler işi. Aynen. Skoru aldılar. Son maçta Rolanti'yi alıp 2-0 bitirmişler.
0: Bir istatistik var ilk yarıda. Hikmet ona ne dersin bilmiyorum. Rodri 54, Pedri 47 pas yapmış ilk yarıda. Bak yanlış anlama, bir daha söylüyorum. İlk 45 dakikada Rodri 54, Pedri 47 pas yapmış. Toplam ikisinin pas yaptığı sayı 101. Galatasaray orta sahasında Lemina ve Torreira'yı merak ediyor musun?
1: Evet. Hiç bakmadım bile mi?
0: Tahmin et.
2: 37.
1: Yani 30.
0: 15.
2: İkisinin toplamı.
1: İkisinin tek toplamı zaten 15. Açıklıyor mesela.
0: Yani anlatabiliyor muyum? Bütün hikaye aslında burada. Yani Galatasaray hücum hattında Osimhen 9, Yunus 10, Batrakov 16 kez topla buluşmuş. 3 oyuncunun toplamı 36. 35 özür diliyorum. Barcelona'da yalnızca Pedri 52 kez topla buluşmuş. Yani bize aslında ilk 45 dakikadaki oyunu, biz ilk 45 dakikadan memnunuz. Skor olarak memnunuz. Maç başlangıcından da fena değiliz.

0: golü de bulduk. Golü sonrası bir tane Leao'nun savunma arkasında yaptığı koşu var. O korner evet. oldu. Daha iyi kullanabilirdi onu ama yine de korner oldu. Korneri de gol yaptın. Osimhen çıktı vurdu. Yani oradan sonra yoksun. Bir de maçın ikinci 45 dakikasında yine bir Leao'nun Osimhen'e attığı bir top var. Bir tane de sağ kanada Torreira'nın Sané'ye attığı bir top var. Onun dışında ikinci yarı pozisyonu var mı Galatasaray'ın? Yani Osimhen iyi kontrol etse bence çok net bir gol pozisyonu. Ya kendi atacak ya Sané'ye bırakacak. Sané boş kaleye atacak. Bu arada Sané de o patlayıcı gücünü gösterse ikinci 45 dakikada belki 4-2'yi bulur. Evet. Ama sen 4-2'yi bulsan da o maç 4-2 bitmeyebilir. Yani bunu ortaya koyalım. Şimdi biz maçı konuşuyoruz ama bütüne baktığımız zaman yani bugün futbol adına çok ağır basan bir takım vardı. Yani kendi yani deplasmanda oynuyor olmasına rağmen ben iddia ediyorum bugün Ramspark'taki 50-55 bin Galatasaray taraftarı da hani bu takıma saygı duymuştur. Ben çünkü hani Yamal'a, Pedri'ye, Rodri'ye, Gordon'a yani bugün santraforsuz oynuyorsun, Olmo santrafor oynuyor, sahte 9 oynuyor. Yani bu takıma saygı duymamak mümkün değil.
1: Ya zaten Barış Alper kenara gelirken skor 4-1'di. Bütün tribünler alkışladı. Aynen. Yani taraftar da gördü zaten Barcelona'nın bambaşka bir kalitede, bambaşka bir seviyede olduğunu. Hani cezanın da değil mi o şarkıya? Seninle benim aramda kocaman bir fark var. Gerçekten de öyle yani. Galatasaray'la Barcelona arasında kocaman bir fark var. Yani nefesimiz yetmedi ve ilk başta söylediğim gibi her geçen dakika acı gerçekler yüzümüze vurdu.
0: Bu sezon 10. maç, 10 galibiyet. Elche'yi 5-0, Atletik Bilbao'yu 2-0, Rayo Vallecano'yu 5-2, Valencia'yı 5-0, Feyenoord'u 5-1,
1: 43 gol.
0: Levante'yi 4-2, Racing Santander'i 7-2, Sevilla'yı 3-1, Getafe'yi 3-0, Galatasaray'ı 4-1. Yani bir gol attığı maç yok, iki gol attığı maç yok. En az attığı gol Sevilla'ya ve Getafe'ye 3 atmış, onun dışında 4, 5, 7
1: böyle... Abi. Maç yani başına 4.3 ya.
0: Durmuyorlar da.
1: Acayip bir ortalama abi.
0: Ben şimdi diyorum ki mesela şimdi biz burada dedik ya bana ikinci 45 dakika ilk 45 dakika da bitmiyordu yani. Hikmet'e ha. dedim ki tabii. Hikmet bu maç
2: üç
0: bitmiyor
2: gün
0: abi.
2: 3
0: gündür sürüyor gibi diyor yani. Yani sürekli hani ilk 45 dakika yine böyle bir şey yap yani bir heyecan vardı. İkinci 45 dakika tek taraflı bir maç oldu yani. 15 dakikada Yamal aldı tek başına yani ilk 45 dakika hiçbir şey yapmadı Yamal.
1: Evet.
0: Bence hiçbir şey yapmadı yani. Evet. Eren de Allah var karşısında iyi durdu. Bence her şeye rağmen ikinci 45 dakikada da Eren karşısında kötü durmadı. Bu arada onu söyleyeyim. Yani bugün Avrupa'nın hangi sol beki olursa olsun zaten Yamal bunu yapar ona. Ben bu arada Eren'i de iyiler arasında yazarım bugün.
1: Evet tabii canım.
0: Ben yani Eren Elmalı da bugün özellikle ilk 45 dakikada Galatasaray'ın attığı golde de yani o pası iyi vererek, dengeli vererek Batrakov'a, Batrakov, Leao'ya falan çok güzel gol attık. Aslında plan tam da bizim attığımız gol gibiydi. Leao'yu savunma arkasında kaçıracağız. Leao inecek,
1: indirecek, geçecek
0: ya da topla içeri girecek, kendisi yapacak. Yani plan buydu. Ama biz bu planı sadece birkaç kez işleyebildik.
1: Ama yalnız...
0: Ama onlar da müsaade etmiyorlar. Ya, senin planın bu da onlar da biliyorlar o plan olduğunu.
1: Şimdi oyunu konuşuyoruz ama yani yanlışlarımız da bugün açık bir şekilde yüzümüze vurdu. Geçen sezon son 16'ya kaldığın senaryoda bundan daha fazlasını yapamaz bu merkez orta saha diyorduk. Bugün Barcelona karşısında açık bir şekilde büyük bir fırsatın pas geçildiğini görmüş olduk. Ya da Galatasaray yönetiminin transfer stratejisinde kadro planlamasında ne kadar büyük bir yanlış yaptığını görmüş olduk. Lemina Lucas pas sayıları ortada ve sen bu merkezde Barcelona'ya, Manchester City'ye, Liverpool'a
0: kafa tutamaz.
1: Kafa tutamayacağım. Bir kez daha ortaya çıktı. Aslında sen bu dersi geçen yıl almalıydın. Liverpool maçında, Juventus maçının rövanşında almalıydın. Çıkardın, teşhisi koydun ama tedaviyi unuttun, pas geçtin. Cesaret edemedin. O riski alamadın. Bak bugün kim girdi? Leste Ugoçuk mu? Mesela Leste niye girdi sahaya? Bak burada ben hocayı eleştiriyorum. Abi İlkay hazır olmasa da Leste gireceğine İlkay girsin ya. Kontürlü oyuncu abi ben 28,5 milyon euro niye vereyim abi Leste'ye? Muhtemelen Ocak ayında gidecek tamam vermeyeceğim ama niye oynatıyorum abi İlkay'ı kazanayım. Kazanabilirsem ya da Niyaga girsin abi yarım saat 40 dakika Niyaga form. Zaten skor 4-1 ya. Hiçbir şey olmayacağı belli zaten maçtan. Ama bir tane oyuncu kazanmak bugün Galatasaray Barcelona'yı kaybetti. Ama bana göre Uğurcan'ı kazandı. 4 gol yemiş olsa da Uğurcan belki de maçın 8-9 olmasını engelledi değil mi?
2: Evet.
1: Abi. Yani niye bir oyuncuyu kazanmıyor? Niyaga'yı niye 40 dakika izlemesin Galatasaraylılar? Haluk abi diyor ki

0: mesela maç oynanırken ben bu oyuncunun artık monte edilmesini istiyorum diyor. Ben de dedim ki abi hangi performansta? Hani neyi gördük ki? Neyi izleyebildik ki? Niyaga hakkında herhangi bir böyle net bir fikrimiz var mı? Yok. Niye izleyemediğimiz için yok. Belki de direkt 11 oyuncusu olabilecek bir futbolcu Niyaga.
1: Doğru. Yani senin %100 haklısın ama biz görmeden de karar veremeyiz abi. Görmemiz lazım. Artık bizim Niyaga'yı filan Gençler Birliği filan maçlarını görmemiz lazım. Abi ben artık yani Lemina, Torreira, Sara şeyinden böyle rotasyonundan çok sıkıldım. Yani bugün Lemina mesela yani bugün Lemina'nın yerine mesela Niyaga oynasaydı maç başlangıcında ne değişecekti abi? Lemina bugün ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Bak açık söylüyorum. Ben Galatasaray yani biz sezon başı işte burada bağırırken transferlerde yani Lemina'yı niye uzattılar anlayamıyoruz falan dediğim bölümler buralar. Galatasaray Lemina'yı uzatarak, Lezzi'yi alarak hata yaptı abi. Bunu biz bangır bangır bağırdık burada. Yani şimdi gün o gün değil evet ama yani Galatasaray'ın oraya iyi bir sırtı dönük oynayabilecek bir orta saha oyuncusu alması gerekiyordu. Gerekiyordu abi. Almadın orta saha oyuncusunu. Niye almadın? Para harcamayayım diye almadın. Eyvallah. Almadın ama sonuçları ya bugünkü maçtan bağımsız söylüyorum. Benim için ben zaten Lille ve Stuttgart 3 tane Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak Galatasaray üst üste. O 3 maçtan 6 puan benim istediğim. 6 puan. Ben o 6 puanı da Galatasaray'ın alacaksa Lille'le Stuttgart'tan alabileceğini düşünüyordum. Benim için Şampiyonlar Ligi'nde hedefler hala değişmiş değil. Yani bir tek Sporting deplasmanında belki bir puan alınabilirdi. O Sporting de bugün gitti Lens'i yendi 2-0. Yani şimdi herkes yeniyor abi çatır çatır Şampiyonlar Ligi'nde
0: Geçen sene 9'du.
1: puan
0: Maraş
1: kazanıyorsun. Tabii bu sene
0: bence en kritik, en kader maçı bizim içeride Aston Villa. Ben Stuttgart'ı yeneceğimizi düşünüyorum. Ben
1: nasıl bunu sana düşündüren şey ne
0: abi
1: mesela?
0: 40 dakikadaki oyun, Barcelona maçındaki o tutkuk, o kazanma hırsı. Yani dünyanın en iyi istediğimiz takıma karşı gol atıp öne geçebiliyorsak, ilk yarıyı evet Uğurcan'ın kurtarışlarıydı da olsa 1-1 bitirebiliyorsak ya Galatasaray taraftarının o yarattığı ambiyans, kazanma enerjisi çok farklı bence. Ya bugün belki de Liverpool olsa, geçen yılki Liverpool olsa yine galip gelebilirdik. Ama Barcelona ya
1: Çok haksız
0: çok
1: rekabet
0: farklı
1: oldu
0: yani.
1: yani. Gerçekten.
0: Çok
1: Hani
0: farklı yani.
1: Galatasaray Erzurumspor'a gitti 4-0 kazandı ya. Benzer bir maç oldu biliyor musun? Hani Erzurum yani Galatasaray'a karşı Erzurum nasıl kaldıysa Galatasaray da Barcelona'ya öyle kaldı. Çok çaresiz kaldı yani. Hele ikinci 45 dakika. Yani düşünsene abi senin şimdi Osimhen gibi bir silahın var. Hiç faydalanamadın Osimhen'den bugün. Leao hadi golde yaptı atraksiyonu. Batrakov bugün mesela işte golü attı. Hatta bizim Alper söyledi. 2000 kaç yılında? 19 yılında UEFA Gençlik Ligi'nin finalinde Batrakov penaltı kaçırmış Barcelona maçında. Gözyaşlarını tutamamış. Bugün Barcelona'ya karşı golünü attı. Golü attı ama onun dışında hiç sağda yok. Yani savunma işin savunma tarafında çok ezildi Batrakov. Ben mesela Okan Hoca'nın ikinci 45 dakikaya neden Yunus ve Batrakov ve Lemina
0: Golü
1: üçlüsünü
0: yemeden
1: golü
0: diyorsun değil mi?
1: yemeden çıkartması
2: Yunus daha
1: gerekiyordu?
2: 40. dakikada pile
1: Yani
2: bitmişti zaten.
1: Yunus, Batrakov, Lemina. Lemina mesela yani bence bugün bendeki en büyük hayal kırıklığı Lemina.
0: Net. Bir de Lemina hani maç seçiyor diyorduk ya Şampiyonlar Ligi maçlarında hep sana özel performans veriyordu. Belki de kontrat almasının en önemli gerekçesi buydu ama sözleşmeyi aldığı maçlarda oynayamadı abi bugün. Mario Lemina.
1: Bir de ben
0: Bir de
1: sen
0: Osimhen de
1: yoktun. Ali
0: kötüydü
1: Naci ile
0: Ali
1: sohbet
0: Kral.
1: ettik. Şimdi Galatasaray bugün Barcelona karşısında açık alanda oynamadı. Yani yaslanarak oynadı. Okan Hoca'nın tercihi Jakobs Eren oldu. Stoperde Jakobs. Yani ön alan baskısı yapmayacaksan, geniş alanda yakalanmayacaksan Abdülkerim Bardakçı bugün oynayabilirdi.
2: Evet.
1: Bu oyunda kapanan, çünkü kapandığın savunma anlayışında Abdülkerim Bardakçı'nın oyun bilgisi, stoper özellikleri, hava hakimiyeti, itişi, kakışı
2: Yani
1: falan
2: Uğurcan'ın taca attığı topları Osimhen'e
1: ulaştırabilirdi. Yani topu oyuna sokma becerisi. Yani buralarda bunlardan faydalanabilirdi Galatasaray. Ama Okan Hoca işte Yamal'ın oradaki hızına cevap verebilmek için bence iki tane hızlı oyuncuyu tercih etti orada.
0: bir daha bir sürekli savunma
1: Çabuk
0: arkasına koşu attılar ya.
1: attılar ama zaten savunmayı geride kurduğun için yani o kadar hıza ihtiyacın olmadı. Yani bugün Jakobs oynayınca ne değişti mesela? Yani diyebilir misin ki Jakobs?
0: Ya ben
1: Yani Jakobs oynamasaydı bugün Abdülkerim
0: oynatmamanın
1: Bardakçı oynasaydı bir fark olur muydu diye soruyorum. Daha doğrusu benim sorum
0: olmazdı tabii ki. Yani kim oynarsa oynasın olmazdı bence yani. Bugün de hayır bence Abdülkerim'i korumak adına da doğru karardı. Çünkü Abdülkerim de linç çukuruna ilk atılmaya hazır oyuncu konumunda Galatasaray'da. Maçtan bir gün önceyi

0: Genel merkez şunu söylüyordu. Ya Abdülkerim ağır kalacak. Manchester City karşılaşması ortada. Dilerim Jakobs'a başlar. Herkes bunu söylüyordu. Bugün iki hatasında Abdülkerim şu an hedef noktasında.
1: Hayır, benim söylemeye çalıştığım şey anlaşıldı değil mi?
0: Tabii tabii
1: yani
0: tabii.
1: Ben niye öyle oynuyorum? Şunun için söylüyorum.
0: Doğru.
1: Yani bir
0: Geride
1: bu oyun
0: bekleyecektir.
1: böyleyse, bu oyunda yani Abdülkerim oynamış, Jakobs oynamış. Hız açısından söylüyorum. Yani hızını, biz Jakobs'un hızından bugün yani bir şey hedefledik tabii ki Yamal'a karşı ama bir sonuç alamadık. Yani Abdülkerim Bardakçı da oynasaydı, Abdülkerim Bardakçı'nın da hızı bizim için sınırlı kalırdı. Ama senin söylediğini anlıyorum. Yani bugün dört birlikte şimdi kelle avına çıkmıştık biz. Abdülkerim
0: İki hata
1: Bardakçı,
0: yapsaydı.
1: Barış, işte ne bileyim Leslie, Torreira, şimdi bugün herkes sevmediği, Galatasaray'da sevmediği oyuncuyu kesme modundadır şu anda. Ama ben bir kez daha söylüyorum. Ben çok samimiyetimle söylüyorum. Yani bugün kötü bir futbol akşamı var abi futbolda. Bunlar var. Yani
0: Evet.
1: Galatasaray'ın gücü bugün Barcelona'ya yetecek güç değildi. Galatasaray'ın gücü yetmedi Barcelona'ya. Ve ben iddia ediyorum yani bu Barcelona'ya Avrupa'da gücü yetecek çok az takım var. Bugün 2-0'ı bulsaydı Galatasaray belki bugün yani çok büyük mutlulukla çıkardık ama skoru aldığımız için mutlu olurduk yani. Oyundan mutlu olmazdık. Oyun çünkü maçın 1. dakikasından 90. dakikasına
0: Evet.
1: kadar Barcelona ne isterse öyle oynandı.
0: Evet. Hatta işte birken Hikmet'in söylediği laf çok güzel abi. Pasla yordular bizi. Oynayarak yordular. İkinci yarıya yatırım yaptılar. Nakavt ettiler.
2: Ben orta saha konusuna çok takıldım maçın başından sonuna kadar. Hani Lemina zaten sözleşme imzalanacak söylemleri çıktığı andan itibaren ben Lemina ile sözleşme imzalamanın büyük hata olduğunu yazın senle de çok konuştuk abi burada. Üstüne basa basa söyledik. Şimdi Lemina ile alakalı plan neydi bilmiyorum ama Lemina kendi performansından memnun mu, mutlu mu onu bir ayrıca sorgulaması lazım. Ben birini linç etmek için söylemiyorum. Şimdi bu kadar ayağı çabuk oynayan bir Barcelona merkezine karşı sağından soluna dönene kadar mevsim değişen bir oyuncuyla çıkmak bir kere bence çok mantıklı bir tercih değil. Geriye gömülüyorsun, orada da katılıyorum. Arkaya gömülüyorsun ama arkana adam kaçırıyorsun. Yani Abdülkerim adam kaçırıyor diye oynatılmıyordu. Jakobs'un da arkasına onlarca kez kaçtılar. Ceza yayında hiç kimsenin olmayışını ben anlamlandıramıyorum. Yani Galatasaray orta sahası geçen sene mesela Liverpool elit bir takım değildi. Ama elit olmayan Liverpool Galatasaray'a çok ciddi problem yarattı. Barcelona elit takım.
1: Tabii.
2: Barcelona şu anda dünyada formda oyuncu sayısı en yüksek takımdır belki. Yani dünyanın en iyi takımı konusunda belki başkalarının başka fikirleri olabilir. Ama sayı olarak bu kadar formda adamın bir arada hepsinin üst düzey performans gösterdiği başka bir takım yok dünyada. Yani kim alsa topu etki yaratıyor. Rodri mesela diyorsun ki işte durarak oynuyor falan deniliyor. Bakıyorum sosyal medyada işte çok ağır şöyle böyle. Sahanın en fazla koşan oyuncusu Rodri. Her yerdeki bağlantıyı sürekli sağlıyorlar ve bunu 10 kişi yapıyorlar. İşte Erzurumspor örneği de çok güzel abi. Yani Galatasaray elit takımlarla karşılaşana kadar defolarını görmüyor. Galatasaray'la Barcelona çeyrek finalde karşılaşmış olsa buraya kadar gelmek başarıydı falan deniliyor. Şimdi grup maçında gördü eksilerini. Yani o zaman çünkü şöyle denecekti. Ya kardeşim çeyrek finale çıkılmış. İşte orada herhalde defomuz olacak.
0: Geçen sene yaptık işte o hatayı. İçeride Liverpool'u yendik ama
1: Deplasman'da
0: son
1: 7-8 oldu
0: 16
1: mu maç?
0: takımın 16 şeyinde
1: Yani
0: evresinde gördük abi farkı.
1: Lank'ın parmağına bir şey olmasa durmayacaklardı.
2: Evet.
1: Durmuyorlardı yani. Ki bir de penaltı kaçı kurtardı Uğurcan. Dünyanın pozisyonu. Bu arada Uğurcan deyince Barcelona'nın kalecisi yani Sané ile Barcelona'nın kalecisi bir topa koştular birlikte. Avantaj bence Sané'deydi. Ya Sané'den hızlı Barcelona'nın kalecisi. Yani diyorsun bizim çocukluğumuzda yani daha böyle biz gençken şöyle sarkık libero diye bir şey vardı yani.
2: Evet.
1: Liberolar daha sarkık. Barcelona kalecisi sarkık libero gibi oynuyor. 10 dedin ya bence 11 kişi oynuyorlar.
0: İlk yarıda kaç kere çıktı
1: Yani
0: kendisi bana?
1: savunma arkasına attığın toplarda bugün bir tane Osimhen'in var ikinci yarıda. Yani biraz uzun vurdu Osimhen. Düşün Osimhen o topa yetişemedi kaleci çıktı. Yani iki tane pozisyonu var ikisinde de Barcelona'nın kalecisi sarkık libero gibi. Hop süpürdü iki pozisyonu da.
2: Bir de şey şimdi bu tip takımlara karşı çok fazla mesela taktiksel olarak eleştiremiyorsun. Performans olarak herkes

0: 37-38'de bitti. Yani
1: Çok
0: Okan
1: güzel
0: Hoca
1: oldu.
0: diyordu ya, iki tane ilk 11'imiz olması lazım. Oyuncu değiştirme hakkın 10 olsa yine 70. dakikayı görmeyecektin. Barcelona öyle bir takım. Bunu bir kenara koyuyoruz. İşin özeti elit takımlara karşı nerede olduğumuzu Türk takımları olarak görmek açısından iyi bir maç oldu. Hani böyle biz zaten
1: Bilmiyor
0: şampiyon
1: muyduk?
0: kadroyuz falan diye
1: Bilmiyor muyduk?
0: demek ki bilmiyormuşuz zaten.
1: Ben
0: Çünkü
1: biliyordum.
0: şu orta sahaya çıkıldığına göre hala ve tüm beklenti Lemina ve Torreira'dan hala. Şimdi Torreira da yok sahada.
1: O felaket. O da bu Galatasaray kariyerinin en kötü maçlarından birini oynadı. Ama şunu abi şunu unutmamak lazım. Ya karşıda da az önce söyledim ya. Pedri ile Rodri oynuyor.
0: Tabii. Bir de yanında herkesi sıfırla çarpan Lemina var.
1: Tabii. Yani.
0: Yani seni de aşağıya çekiyor.
1: Çekiyor.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Maalesef 6-0 mağlup oluyor temsilcimiz İngiltere'den. 6-0 mağlubiyetle dönüyor. Aston Villa deplasmanında dağıldık. Öyle atabiliriz manşeti. Yunus Aydın, maç sonunda ilk bölümde seninle konuşalım isterim. Biraz da toparlamak adına. Tabii birçok şeyi konuştuk. Ama biraz da toparlayabilmek adına sana sorayım isterim.
5: Tabii ki. Yani şöyle gerçekten şu anda oyuncuların halinden de görüyoruz. Fenerbahçe'yi psikolojik olarak çok yıprattı. Yani bu maç. Yani şu an sosyal medyaya baktığım zaman da hem oyuncu grubuna çok yüksek tepkiler var. Başta hani bu maçı kötü oynayan arasında İsmail Kartal, İsmail Yüksek, teknik ekibinden teknik oyuncusuna kadar fazla eleştiri var. Yani tecrübe diyordum maç bitmeden önce. Yani ne yazık ki evet bunu fazlasıyla hissetti Fenerbahçe. Yani senelerdir gidilmeyen bir Şampiyonlar Ligi var. Aynı şekilde senelerdir gidilmeyen bir başarı hikayesi var. Takımın yıldız oyuncuları, işte Kante bugün sakatlığı nedeniyle yok. Bu kupayı defalarca kez kazanmış Marco Asensio yok. Lukaku sonradan oyuna giriyor. Bu takımın hala bir temel parçası olabilmiş durumda değil. Yani orta sahadaki eksiklerde bu kadar belirginken çok erken yenilen bir gol var. Yani erken yenilen golden sonra hani devre arasında konuştuğumuz gibi yani 3-0'ı ancak hani muhafaza edebilecek bir değişiklik yapılabilir derken ne yazık ki 3 tane daha yedik. Yani uzun süre akıllardan çıkmayacak bir sonuç gerçekçi olmak lazım. 6-0'lık bir hezimeti kimse beklemiyordu. Ne hangi bir Fenerbahçe taraftarı ya ne de İsmail Hoca. İsmail Hoca buraya kazanmaya geldik dedi. Ve kazanmaya geldik dedikten sonra çıktı 11 galibiyetin yakınından geçemeyecek bir kadro. Yani siz Aston Villa'ya karşı hani Premier Lig takımına karşı hiç geri düşmeyecekmiş gibi bir ilk 11'de sahaya çıkarsanız ve ikinci yarının başına hala müdahale etmemiş durumdaysanız hani ne yazık ki buradan geri dönüş çok çok zor. Aslında futbol çok basit bir oyun. Yani çok basit kuralları var, çok basit temelleri var. Yani Fenerbahçe çıktı ilk 11'le maçı gol atmadan bitireceği kesindi. Ya ancak gol yemeden 0-0 bitebilirdi ya da 1-1 bitebilirdi. Yani ama Fenerbahçe'nin gol atamadığı kesin oldu gibi 6 tane gol yedi. Bu ilk 11'den galibiyet beklemek çok güç. Bir kere kadroda müthiş bir istatistik yani müthiş bir istikrar problemi var. Muazzam sıkıntılar var Fenerbahçe'de. Yani işte sol taraftan akan bir oyundan bahsediyoruz. Fenerbahçe'de oyun sürekli sol taraftan akıyor. Sağ tarafta transfer döneminin vazgeçilmezi Mason Greenwood var. Yani bence Fenerbahçe'nin hali hazırda en değerli oyuncularından bir tanesi. Oyun sürekli soldan akıyor ama sol ön Fenerbahçe'de ya Kerem ya Oğuz. Orada da bir istikrar yok. Yani daimi bir oyun anlayışı yok. Yani İrfan Can Asensio konusunda İrfan bu seviyenin oyuncusu zaten değil. İrfan geçen sene Fenerbahçe'de hiçbir beklenti olmadığı için bütün artık kredileri tükettiği için küme düşmeme mücadelesinde Kasımpaşa'ya Emre Belezoğlu'na yardıma gitmiş. Yoksa Emre Hoca teklif yapmasa hani kimseden teklif alamayan bir oyuncuyken bugün Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi sahnesinde Aston Villa deplasmanına çıkıyor. Yani buralardan alınacak sonuçlar bu. Fenerbahçe'nin evet bir numarası ilk 11'e yazacağı ilk isim İrfan Can Kahveci değil. Buna şüphe yok. Ama ya önündeki futbolcu topluluğu yani belki buna ne yapsın diye yorum yapacak kişiler vardır. Ya da İsmail Hoca ne yapalım diyecektir belki ama ya bu takımın starları bir türlü birlikte oynayamadılar. Ama yani biz bunu Galatasaray'da, Beşiktaş'ta beraber oynarlarken görebiliyoruz. Yani Asensio, Lukaku, Kante, Ederson. Dört tane bölgede dört tane yıldız sayalım. Yani hiç birlikte oynarken görmedik bu isimleri. Yani birlikte oynadıkları da bambaşka bir Fenerbahçe hayal edilebilir belki ama ya bugün itibariyle Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maç bitti, ligde 7. haftaya giriliyor. Ve Asensio'nun sakatlığı belli ki geçmeyecek. Yani kronikleşmiş bir sakatlık. Yani iki maç üst üste oynasan 3 hafta veda ediyorsun. 26 Ekim'deki maçı hazırlamak için şimdiden oynatmaman gerekiyor. Gibi hani ya oynatmadığınız maçta Şampiyonlar Ligi maçı. Hani öyle rotasyona gittiğiniz maç hafif bir maç değil. Bu sebeple Fenerbahçe'nin ilk önce kadro beraberliğinin oturması lazım. Kadro birliğinin oturması lazım. Lukaku gibi 4-6 hafta içerisinde sportif direktör Oğuz Çetin'in söylediği sürecin tamamlanması lazım. Takıma net bir şekilde entegre olması lazım. Büyük maçlar büyük oyuncularla kazanılır. Yani Vedat Muriç için kötü oyuncu demiyorum. Ama ne olursa olsun geçen sene La Liga'da takımı küme düşmüş bir takımın oyuncusu. Yani budalarda Şampiyonlar Ligi'nde çok yüksek seviyelerde Vedat Muriç'le vesaire var olmak mümkün değil. Asensio'yla Lukaku'yla var olabilirsin. Yani bu oyuncunun hali hazırda Fenerbahçe'nin yani oyuncusuyken, sözleşmeli oyuncusuyken oynaması lazım. Yapılacak transfer konusunda da hem Avrupa için hem de lig için. Galatasaray'ın kadrosu için zaman zaman Avrupa'da yetersiz diye eleştiride buluyoruz ama lig için yeterli. Bunu hep söylüyorum. Galatasaray son 4 yılın şampiyonu ve aynı zamanda şu an halen Süper Lig'in lideri. Fenerbahçe Avrupa içinde, lig içinde eksik kadroya sahip. Zaten 120-130 milyon euroluk bir kadro farkı var. Transfer market değerlerine baktığın zaman. Burada da buradaki en temel fark Fenerbahçe'de 8 numara oyunu yönlendirecek hücum özelliği defansif özelliklerine göre daha ağır basan bir orta saha. Yani 8 numara olarak değil, bunu üstüne basa basa söylemek gerekiyor. Hücum özellikleri savunma özelliklerine göre daha ağır basan bir orta sahaya ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Gabriel Sara gibi. Hı hı. Yani Fenerbahçe'nin bir Genduzi, bir Kante, bir İsmail'e daha ihtiyacı yok. Ya aynı oyunculardan çok fazla var Fenerbahçe'de. Fark yaratan oyuncuların azlığı var. Bu da bu tarz maçlarda ne yazık ki ortaya çıkıyor. Sağlık olsun denecek, yapacak bir şey yok. Hem dün Galatasaray'ın aldığı sonuç için hem bugün Fenerbahçe'nin aldığı sonuç için canları sağ olsun. Yani yapacak bir şey yok. İki temsilcimiz iki maçta 10 gol yiyip 1 gol atabildiler. 0 puanla ayrıldılar ama hani biraz daha buralarda var olabilmek adına kadro kalitelerimizi arttırmak gerekiyor. Fenerbahçe'nin aldığı yenilgi çok daha büyük ve çok daha hesapta olmayan bir yenilgi. Fenerbahçe'nin de bundan dersler çıkarması gerekiyor.
4: Peki. Yunus Aydın, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık diyeceğim son kısımda.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
4: Yunus Aydın'la konuştuk, onunla değerlendirdik ve devam edeceğiz. Devam ettiğimiz noktada maç sonundayız an itibariyle. Temsilcimiz Fenerbahçe 6-0'lık bir mağlubiyet alıyor. Ve Aston Villa'dan, oradan, deplasmandan, İngiltere'den böyle dönüyor. Maalesef böyle dönüyor. Konuklarımızı alacağız, konuklarımızla konuşacağız. Kısa kısa bağlantılarımız olacak. Kısa kısa bağlantılarımızın olacağı noktada ilk etapta Yaşar Kurt'a döneceğiz. Yaşar Kurt'la konuşacağız. Onunla değerlendirdiğimiz yerde Fenerbahçe'nin bu mağlubiyetini soracağız. Yaşar Kurt'un hemen ardından Eralp Issı, ilk yarıda olduğu gibi, şimdi de devre arasında olduğu gibi, şimdi de bizlerle birlikte olacak. Onu hatırlatayım. 6-0'lık bir mağlubiyetimiz var. Maalesef istemediğimiz bir skor. Farka gitmesin diye konuştuğumuz noktadan buraya gelen, aslında beklenen ama istenmeyen diyelim. Öyle söyleyelim. Beklenen ama ya inşallah öyle olmazın konuşulduğu mesela Fenerbahçeli bir ortamda. Ya da ya çok da 4-1'le dalga geçmeyin bak denilen bir ortam mesela arkadaş aralarında, rakip takımlarda. Bu akşam sizin de maçınız var, o da zor, rakiplerin konuşulduğu bir yerden iş buraya geldi. Maalesef durum böyle. Yaşar Kurt'la konuşacağız. Bir yaklaşık 5 dakikalık bölümde, 10 dakikalık bölümde onunla değerlendireceğiz. Yaşar Kurt, hoş geldin, selamlar.
6: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
4: Teşekkür ediyorum. Nasıl gördün? Özellikle Aston Villa tarafını sana sormak isterim. Orada sen tüm detaylara hakimsin. Öyle biliyorum. Yayınlardan, Göksel'in yayınlarından da hatırladığım yine senin yorumunu merak ederim.
6: Yani Aston Villa'nın zaten Emery'den sonra bir kimlik kazanmışlığı var. Ve bu kimlik biraz daha topu sahip olmaktan ziyade rakibin yerleşimine göre şekil almak ki... Yani topu çok fazla talep etmeyen ama zorunda olduğu zaman da özellikle merkezdeki 5 orta sahayla beraber bu topu rahatlıkla kullanabilecek bir takım hüviyetinde. Yani kaldı ki bunun en büyük örneğini de zaten 5. golde görebiliriz. Yani 5. golden önce sağ bekten alan Manzambi yoğurdu orta sahayı ve sonunda devamında hani top sağ taraftan sola kaydı, soldan merkeze bir şekilde çok rahat bir... Rahat da olmasa da gerçi golü buldu. Yani topa sahip olma işini de çok iyi halleden bir Aston Villa var. Ama yani Unai Emery'nin en büyük rüyalarında bile bu kadar çok topa sahip olma üzerine meziyetleri olmayan

Fenerbahçe'nin bu kadar çok topu sahip olmak için istekli olması olabilirdi. Yani bu takımda şu an %50'nin üzerinde topa sahip olma, yanlış hatırlamıyorsam %55'e maçı bitirdi Fenerbahçe. Ya %45 topa sahip olan bir Aston Villa galip olmama şansı yok. Özellikle dediğim gibi yani teknik ayağı İrfan Can Kahveci, Ake ve ya ondan sonraki üçüncü kim geliyor desek muhtemelen Eder.

0: Yine Mbaye ile oraları zaten çok iyi kapattı. Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar zaten birebir baskıları da gördük. Savunmayı da yani bu kadar ön planda, ön alanda kurup rakibi yani istediği zaman çıkarttı, yani istediği zaman çıkartmadı. Direksiyon tamamen bence bu sefer bugün Aston Villa'daydı. Yani hem oyuna müdahalelerde de bir problem var Fenerbahçe'de, hem oyun isteği, oyun planı ve oyun planına uygun olmayan oyuncu tercihleriyle beraber yani tamamen Aston Villa'nın ekmeğine yansıyordu Fenerbahçe.
1: Maalesef Fenerbahçe tarafında tabii biraz daha detaylandırmak gerekirse Aston Villa'dan girdim konuya ama Yaşar Kurt, bir diğer tarafta Fenerbahçe'de eksikler dediğimde herhalde başlığımız çok.
0: Yani eksik olarak yani kesinlikle şöyle bir durum var. Bu maçta İsmail Kartal'ın ana planı belli ki topu alıp oyunu kurmakta, oyunu dikte etmek gibi duruyor. Ki zaten en başta eksi yazabileceğimiz durum bu. Geçmiş dönemde Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ın bu sezondan itibaren iyi performanslarına baktığımız zaman Avrupa'da yani Roma maçı ikinci yarı diyoruz, kendi evinde olmasına rağmen %37 ile topa sahip olduğu bir yarıdan bahsediyoruz. Ya da Lyon ikinci maç deplasmanda kazandığı maç ki ilk yarıda maçı koparmıştı zaten. Burada %38 topa sahip olma görüyoruz. Yani Fenerbahçe'nin zaten şu anki yapısı çok fazla topa sahip olma üzerine mahir bir takım değil. Ya zaten merkezde geriye dönüp topu çıkartmak zorunda olan kişinin Gündoğan İsmail olmasından zaten çok bariz. Burada bir teknik kalite eksikliği var. Yani burada topu biraz daha Aston Villa'ya bırakabilmek ya da olmadı top oyun mu kurmak istiyoruz? Bunu uzun bağlantılarla yapmak durumundaydı. Yani özellikle santraforunuzda Muriç gibi bir 9 numara varken ona uzun vurup onun indirdiği kanatlara veya merkeze indirdiği toplarla buradan çok rahat bir oyun kurulumu değiştirilebilirdi. Yani oyun kurulumu demek sadece kısa bağlantılar değil. Uzun bağlantılarla da bu oyunu kurabilirdiniz. Ama yani İsmail Kartal 3-0'a, 4-0'a hatta 5-0'a kadar inatla bunu tercih etmesi. Yani bu arada hani İsmail Baltu değişikliğini gördük. Yani bu değişiklikte şunu görüyoruz ki İsmail Kartal hala problemin İsmail'de olduğunu düşünüyor. Yani oyun şablonundan ziyade oradaki oyuncu tercihinin yanlış olduğunu düşünüyor. Bunları da yan yana koyduğumuz noktada bence en temel problem bugün kulübedeydi.
1: Peki. Yaşar Kurt, teşekkür edeceğim yavaş yavaş. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda. 6-0'lık mağlubiyetin ardından Aston Villa deplasmanından bizler Fenerbahçe ile dönerken.
0: Yani son olarak Fenerbahçe genel olarak bu tarz mağlubiyetlerde kırılmaya müsaittir. Bir sonraki Avrupa maçında Şampiyonlar Ligi maçı kazanmak durumunda iç sahada oynayacak. Bunu buradan bir 3 puan alıp bütün her şeyi kendilerine çevirebilir. Fenerbahçe bunu defalarca yaptı, tekrar yapabilir.
1: Peki. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık Yaşar Kurt.
0: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ ol, var ol. Yaşar Kurt'la konuştuk ve onunla birlikte değerlendirmemiz oldu. Hızlıca Eralp Isı'ya döneceğim. Onun ardından Eralp Isı'yla konuştuktan hemen sonra Emre Eren'le konuşacağız. Emre Eren'e dönüyor olacağız. Tabii tüm bunları değerlendiriyor, tüm bunları konuşuyorken yaptığımız bağlantılarda sizlerin mesajlarını da değerlendiriyoruz. 0212 273 10 0212 273 10'dan mesajlarınızı gönderin lütfen. Eralp Isı bizlerle. Eralp Isı, hoş geldin, selamlar.
2: Yani hoş bulduk demek isterdim ama maalesef çok evet, ağır bir mağlubiyetin ardından tekrardan buradayız.
1: Yani bizimkisi de tabii öyle biraz adet yerini bulsun denir ya. Orada ağız alışkanlığıyla beraber bir hoş geldin. Evet, ne hoş geldinlik ne hoş buldunluk bir durum var yoksa. Hali hazırda orada öyleyken İstanbul'da da öyle mesela. Yani yavaş yavaş orada sakinleşen bir trafik, yavaş yavaş gelen en azından o sel haberlerine ilişkin farklı noktada farklı haberler. Yani bugün çok da iyi bir gün olmuyor, o belli. Neyse ki maç İstanbul'da değil diyeceğiz. Orada da 6-0'lık bir skoru aldık. Tam onu derken orada da 6-0'lık bir skorla döndük maalesef. Sen nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı, çok detaya girmeden genel itibariyle sorduğumda?
2: Yani aslında zaten çok da detaylandırabileceğimiz bir şey olduğunu zannetmiyorum. Özellikle hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda oynanan oyuna baktığımız zaman yenilgiyi hak eden bir Fenerbahçe vardı diyebiliriz bence kesinlikle. Bunu ilk yarının ardından da demiştim. Bence mağlubiyetin ana unsuru orta sahalarda, yani orta saha üstünlüğünü tamamen rakibe verdiğiniz takdirde bu tür ağır yenilgilerde kaçınılmaz oluyor diyebiliriz. Yani unutmak isteyeceğimiz bir gece. Dün de maalesef Galatasaray mağlup olmuştu. Bugün de Fenerbahçe'nin mağlubiyetinin ardından maalesef Şampiyonlar Ligi'nde bu haftayı 0 çekerek kapattık ki bu da ülke puanı açısından bence çok kritik bir eşikti. Maalesef ki bu karşılaşmalardan puan çıkartamadık.

0: hani genel tabloya da baktığımız zaman da Fenerbahçe 1 puanda, Galatasaray ise henüz puanla tanışamadı Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 2 haftalık süreçte. Yani umarım kalan 6 haftada iki temsilcimiz de bu durumu toparlayabilir. Baktığımız zaman da toparlanabilecek bir tablo var mı? Kesinlikle var. Ama bu iki haftada oynanan oyunlara baktığımız zaman da yani ciddi derecede soru işaretleri var benim kafamda. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray için geçerli. Yani bu akşama dönecek olursak da Fenerbahçe evet yani ideal 11'le sahada değildi. Ve rotasyon şansı da aslında geride bıraktığı haftalara göre biraz daha dardı. Yani buraya getirdiği kadro itibariyle. Yani tabii ki de bu asla yenilginin ana unsuru değil. Ama baktığımız zaman da burada ideal 11 ile sahaya çıkmaması Fenerbahçe'nin özellikle orta sahada işleri bence ciddi derecede zorlaştırdı diyebiliriz kendileri adına, ki alınan bu ağır mağlubiyetin ardındaki gerekçe de bana kalırsa az önce de belirttiğim gibi orta saha üstünlüğünü tamamen rakibe kaptırması Fenerbahçe'nin.
1: Peki değişiklikleri nasıl gördün her iki tarafta ve Aston Villa'ya maçı aldırdı dediğin bir dönüm noktası oldu mu, yoksa hatalar birbirini taklit etti, devamı geldi ve Fenerbahçe aynı hataları yapmaktan vazgeçmedi, Aston Villa aynı hataları değerlendirmekten geri durmadı deyip açıklar mısın, hangi taraftasın?
0: Yani aslında baktığımız anda maçtaki ilk değişiklikler olduğu zaman skor zaten 4-0'dı abi, o yüzden de yani iki taraf açısından da bu değişiklik maça şu şekilde etki etti diyebileceğimiz bir değişiklik herhalde sadece Aston Villa adına oyuna sonradan giren Tammy Abraham'ın gol atması oldu diyebiliriz. Onun dışında aslında iki tarafın yaptığı değişiklikler de oyuna çok etki etti diyemeyiz bana kalırsa. Yani evet Fenerbahçe'de oyuna sonradan Bartu, Lukaku ve Ndiaye girdi ama baktığımız anda maalesef ki kalan dakikalarda kendilerinin de oyuna etkisi yerine giren arkadaşları yine çokça dolduramadı. Yani yerine girdiği arkadaşlarının pozisyonunda. O yüzden kaynaklı olarak da yani tabii ki de artık moral olarak çökmüş bir Fenerbahçe vardı 4-0'ın ardından. O yüzden de değişiklikler çok fazla etki etti diyemeyiz. Ha, tabii ki de bu değişiklikler maçın farklı koşullarında yaşansaydı, yani atıyorum oyun 0-0 olsaydı 70. dakikada, yani başka bir etki gösterebilir miydi? Tabii ki gösterebilirdi ama baktığımız zaman değişiklikler 4-0'da gerçekleşti. Ha, diyebilirsiniz ki ya zaten ilk yarıya 3-0'lık bir ağır skorla girdi Fenerbahçe, ilk yarıda mı değişiklik yapsın? Ya bence ilk yarıda değişiklik yapılabilir miydi? Ya İsmail Yüksek'in performansının ardından belki de yapılabilirdi. Yapılması da gerekli miydi? Kesinlikle gerekliydi. Çünkü İsmail Yüksek baktığımız anda ya herhalde Fenerbahçe kariyerinin en kötü gecelerinden birisini geçirdi bu akşam.
1: Peki gelen mesajlar var. Mesajlara döneceğim. Onlarla tamamlayacağım. Eralp Isak yavaş yavaş. Sait Kızılkaya der ki İsmail Kartal maçın yıldızı olan İsmail Yüksek'i çıkarması kötü oldu. İsmail Yüksek bu performansla Barcelona'ya transfer olur. İsmail Kartal da seneye Real Madrid'e teknik direktör olur demiş. Bir diğer tarafta bu takım Barcelona ile eşleşseydi ne olurdu sorar mısın lütfen demiş. İsmail Kartal'ın açıklamalarını sabırsızlıkla bekliyorum diyen var. Sana bir soru var ki yine Nene sorusu. Ben anlam veremedim bu Nene'ye. Nene girdi ama eninde sonunda. Bunu konuştuk. Çok şey geldi bu soru. Ama
0: ya bu birazcık şeyden kaynaklanıyor bence. Yedek kulübesine bakıyor dinleyicilerimiz. İşte oyuna kim girebilir? Ha, Lukaku girebilir, Nene girebilir. Oyunu anca bu isimler değiştirebilir. Ama baktığımız zaman da evet isim olarak belki de oyunu değiştirmesi beklenen oyuncular olsa da yani bu sezonki performanslarına bakarsak ya maalesef henüz Ekim ayının ikinci haftasını geride bırakırken hala o etkiyi göstermiş değiller maalesef ki. Hem İsmail Kartal hem de İsmail Yüksek eleştirileri gelmiş dinleyicilerimizden. Yani ben ikisine de katılıyorum. Bir tane de ironi gelmiş mesaj olarak. Yani İsmail Yüksek'in gerçekten şu karşılaşmada 70 dakika oyunda kalması bana kalırsa da skandal. İsmail Kartal ilk Şampiyonlar Ligi maçlarından istifa etmişti Roma ile 1-1 berabere kaldıktan sonra ki bu akşam da aslında tribündeki Fenerbahçeli taraftarlardan istifa tezahüratları yankılandı özellikle karşılaşmanın ikinci yarılarından. Hakikaten ben de İsmail Kartal'ın basın toplantısında nasıl bir reaksiyon göstereceğini ve nelerden bahsedeceğini merakla bekliyorum bu akşam.
1: Peki. Aynı zamanda eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısma yaklaşırken bağlantıda.
0: Yani dediğim gibi umarım kalan 6 karşılaşmada hem Fenerbahçe hem de Galatasaray açısından en azından daha temiz bir sayfa açarlar iki temsilcimiz de. Çünkü böyle gittiği takdirde yani iki temsilcimiz açısından da çok zor ve atlatılması gereken günler gelecek gibi gözüküyor. Yani oyun olarak baktığımız zaman hem Fenerbahçe hem de Galatasaray henüz Şampiyonlar Ligi seviyesinde olmadığını bence oynadıkları toplam 4 karşılaşmada gösterdiler. Ve yani bu kadar yüksek maliyetlerle, bu kadar yüksek maaş bedelleriyle kadro kuruyorsanız yani bunun sahada bir karşılığı olmalı. Ama baktığımız anda iki temsilcimiz de şu anı itibariyle o performansın çok uzağında kaldı diyebiliriz. Dediğim gibi kalan 6 karşılaşma umarım iki temsilcimiz açısından da daha iyi geçer demek istiyorum.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık Erel Pısı. Sağ olun.
0: Abi ben teşekkür ederim. Sana da yayınlar dilerim ayrıca.
1: Var ol. Çok teşekkür ettim. Tekrar görüşmek üzere. Diğer yayınlarda, diğer bağlantılarda da kısmetse.
0: Tekrar görüşmek üzere.
1: Sağ ol. Erel Pısı ile konuştuk. Onunla değerlendirdik. Hızlıca yapacağımız bağlantılara devam edeceğiz. Onu aktarayım ama Ahmet Konancı yayını alacak mısınız demiş dinleyicimiz. Almayacağız. Planlamada Ahmet abiyle şu an yayınımız yoktu çünkü. Selamlar, iyi yayınlar. İstanbul'dan Sait Kızılkaya, İsmail Kartal maçın yıl... Peki, bu mesajı okuduk. Yeniden gelmiş. Peki. Gelen mesajlara şöyle hızlıca bakıyoruz. Gelen mesajlara bakarken utanç gecesi diyen bir dinleyicimiz var. 4-0 iken yazmış. İsmail Kartal kulübede mi, yazıklar olsun. Nasıl bir teknik heyet bu diye. 6-0 iken yazdıklarını da siz tahmin edebiliyorsunuzdur. 4-0 iken bunu yazan dinleyicimiz 6-0 iken de bir şeyler yazmış orada. Galatasaray'da zor kura, Barcelona, Paris Saint Germain daha ne olsun demiş. Zor kura Galatasaray'da asıl demiş. Kolay gelsin abi, bu ne ya demiş. Adamlar Barcelona'dan 5 yemedi. Klasik Fenerbahçe demiş. Mehmet Bey'in yorumu böyle. Görüşü böyle. Maalesef üzgünüz. Temsilcimiz Fenerbahçe 6-0'la dönüyor. Mağlup olarak dönüyor. Çok da istemediğimiz şekilde dönüyor. Ve artık maç sonunda da 21. dakikanın içerisine girdik. Hani maç içindeki dakikaları sayıyoruz ama maç sonunda 21. dakikanın içerisine girdik diyerek girmek de ayrı bir nokta oldu tabii. Bu arada gelen mesajlarınızı 0212 273 10'dan bizlere iletin lütfen. 0212 273 10. Emre Ren, hoş geldin.
2: Çok da hoş gelmedik yani sevgili ben.
1: Hoş geldin diyorum ama benim de dilime böyle bir alışkanlık, dediğin gibi hata yapıyorum. Erel Pıslı'ya da aynı şeyleri söyledim. Yani bu bir alışkanlık ama yani orada da benim hatam var. Özür dileyim hem dinleyicilerimize hem de senden. Çok da hoş bir ortam yok Emre Ren. Fenerbahçe'nin 6-0'lık bir mağlubiyeti. Yani bu da özellikle hani yapsak bu kadar olur, iki kere üst üste böyle demek, onun için de ayrıca özür dileyim.
2: Valla sevgili Berk, yani ne konuşacağımızı şaşırdık. 24 saat, yani son 24 saatte Türk futbolu 10 tane gol yedi ya. Evet. Enteresan bir şey yani.
1: Evet.
2: Bir de en iyi 2 tane takımdan bahsediyoruz. Yok marka değerimiz diyoruz.
1: İlk 2 diyorsun. Yok. Şampiyonluk sıralamasında.
2: Yok diyoruz ki işte bu takımlar diyoruz önemli transferler yapmış falan. Bu takımlar transfer falan yapmamış. Böyle transfer, ya transfer yaparsın ama bir oyun modelin olur ya. Ya bizim Türkiye'nin iki tane en güzel takımları, tamam Galatasaray'a çok fazla bir şey söylemek istemiyorum çünkü 45 dakika önemli bir oyun vardı, 1-1'lik bir skor vardı ama dünyanın devine karşı kaybetti. Ben anlayamadığım bir şey var, Fenerbahçe takımı yani Aston Villa ligin 16.sı ya Premier Lig'de, 6 maçta bir maç kazanmış yani, oynarken de böyle çok keyif vermemiş. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe taraftarını kutluyorum. Yaklaşık 1800-2000'e yakın Fenerbahçe taraftarı 90 dakika boyunca 3-0'dan sonra da daha şiddetli bir şekilde takımını destekledi. Artık onlar da çaresini en son 6. golden sonra İsmail Kartal'ın istifasıyla bitirdiler. Haklı mı? Haklılar. Yani böyle kadro olur mu? Böyle oyun olur mu? Böyle oyuncular olur mu? Yani Gendüz ile Kante sevdasına bugün İsmail'in halini gördük değil mi? İşte Kante ile Gendouzi'ye bu kadar önem verirseniz, bu kadar önemli oyuncu olduklarını hissettirirseniz, ki Gendouzi'ye ben bir parantez açmak istiyorum bugün. Ya kardeşim, benim anlamadığım bir şey var ya futbolda. Ya her golden sonra başka birine dönüyorsun, bir şeyler yap. Sen ne yaptın arkadaş? Sen önce bir kendine bakacaksın.
1: İlk golde topu uzaklaştırayım derken görmediğin yere topu çıkarıyorsun kafayla. Penaltı noktasında işte rakip oyuncu topla buluşuyor, golü çok rahat atıyor, penaltı noktasına top çıkarıyorsun en boş yere bir de.
2: Ya önce kendine bakacaksın kardeşim, burası sonuçta bir Fenerbahçe kulübü ya. Fenerbahçe sahipsiz mi ya bu kadar? Bu Gendüzi'ye ne vermişsiniz kardeşim siz yani? Ne yaptınız yani bu Gendüzi'ye? Gendüzi sanki yani takıma 3 tane gol attırtmış.

0: 3 tane asist yapmış falan. Sağda yoksun. Evet. Her pozisyonda dönüyorsun İsmail'e sallıyorsun. Dönüyorsun Bartu'ya diyorsun ayağını niye sokmadın falan. Çocuğun ayağına çarptı gol oldu yani. Yapacak bir şey yok. Maç 5-0 iken oldu yani. 4-0 iken oldu.
1: Maalesef.
0: Ya böyle bir rezillik olamaz arkadaşlar. Yani şöyle söylemek lazım. Üzüntülüyüm. Türk futbolu adına üzüntülüyüm. Çok gerideyiz ya. İnanılmaz gerideyiz. Yani kendi kendimizi kandırıyoruz. İşte maçlardan önce gaza getiriyoruz birbirimizi falan. Ya bunları bence bizler de bırakmalıyız yani. Hani yorumcuları falan da bırakmalı. Biz çok sıradan takımlarız yani. Hani Türkiye Ligi takımları çok sıradan takımlar ya. 6-0 mağlup oluyorsun. Yazık günah ya. Ya oraya giden binlerce taraftara yazık ya. Yani insanlar çoluklarını çocuklarını bırakıyorlar. Fenerbahçe sevdasına koşuyorlar. Bugün ben yayıncı kuruluşta izledim. Pardon, Anspor'da izledim. Öğleden sonra iki tane arkadaşla röportaj yaptılar. Biri Urfa'dan gelmiş, biri bir yerden gelmiş. Yani çoluğunu çocuğunu bırakmışlar. İnsanlar Avrupa'ya geliyorlar. Dünya kadar para harcıyorlar. Ya yakışır mı ya? Böyle bir futbol yakışır mı yani? Çok ayıp ya. Gerçekten çok ayıp ya. Ya bu kadar etkisiz olabilir mi yani bir takım? Evet, oyuna iyi başlıyorsun. Sadece bu oyunda sadece şeyi kutlamak lazım yani. Oğuz'u kutlamak lazım. Çocuk elinden gelen bütün gayreti gösterdi yani. Ne yapacak daha yani? Her şeyi yapmaya çalışıyor ama takım birlikteliği kaybolmuş. Oyuncu özelliği kaybolmuş. Sen transfer yapıyorsun. Lukaku'yu getiriyorsun Türkiye'ye. İşte Kante ile devam edeceğim diyorsun. Benim en önemli oyuncum Asensio diyorsun. Üçü de oyunda yok. Ben anlamadım yani. Nasıl yönetiyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Sayın Başkan Aziz Yıldırım şey diyordu. Ya bizim diyordu Şampiyonlar Ligi ile alakalı çok fazla bir düşüncemiz yok. Biz şampiyon olacağız diyordu ligde. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne kaldın. Şampiyonlar Ligi'nde önemli yerlere gideceğiz diyorsunuz. Yani bir karar vermek lazım. Hani sonuçta bir karar vermek lazım yani. Ama artık siz belirleyiciler biraz elinizi vicdanınıza koyacaksınız. Yani yönetimdeki arkadaşlar koyacaklar yani. Sayın başkanlar artık ellerini vicdanına koyacaklar ya. Ya gerekiyorsa bu yabancı oyuncuların hepsini gönderme abi. Yerlerle oynayalım biz ya. Bizim çocuklar en azından daha iyi mücadele ederler ya. Bu ne ya? Bu ne rezillik ya? Vedat Muriç ya. Sağda yoksun kardeşim. Greenwood ya. Dünyaları verdi Fenerbahçe sana ya. Sen bu maçlarda oyna diye verdi yani.
1: Kaldı ki işte, Vedat Muriç dedin şunu hatırladım. İlk 20-30-40 dakika ilk yarıda çok da öyle açılamayacak bir Aston Villa savunması yoktu, onu söyleyeyim.
0: Ya bir tane zorlayamıyorsun, bir tane kafaya çıkamıyorsun, bir tane top kazanamıyorsun, evet. Bir tane arkadaşlarına yardımcı olamıyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsunuz ya, ayıptır ya. Dünya kadar para alıyorsunuz kardeşim ya. Yazık günah ya. Bu ülkenin parasına yazık ya. Ya bunları mı izleyeceğiz yani? Bir sezon sonuna kadar bunları mı izleyeceğiz? Altı yiyorsunuz utanmadan, kafanızı öne bile eğmiyorsunuz ya. İçeride makara yapıyorsunuz ya. İsmail Kartal'a da dönmek istiyorum. Ya İsmail Hoca ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun kardeşim ya? Haftalardır oyunu almadın. Neneyi bugün kurtarıcı olarak oyuna atıyorsun, bilmem ne yapıyorsun falan. Bunları yapma yani. Yapma bunları yani. O ayıp şeyler yani onlar. İnsanlar üzüntülü yani. Böyle kadro çıkarmıyor. Böyle bir oyun anlayışı olur mu ya? Maç öncesi diyorsun ki biz dersimizi iyi çalıştık. Önemli işler yapacak diyorsun. 6 yedik. 8 mi yiyecektik de 6 yedik yani. Önemli işler öyle mi yaptık yani? Vallahi üzüntülüyüm. Gerçekten üzüntülüyüm. Türk futbolu adına gerçekten üzüntülüyüm. Dün akşam zaten gerçekten üzüldük. İlk yarı müthiş bir Galatasaray gördük. Devreye 1-1 girdi. İkinci yarı 15 dakikada 4 oldu maç. Ama diyoruz ki orada Yamal var diyoruz. Dünyanın en değerli oyuncusu diyoruz. Olmo var diyoruz. Rodri var diyoruz. Pedri var diyoruz. Ya burada kim var abi? Aston Villa'da kim var yani? Bana biri anlatsın yani. Kim var yani? Bu dünyanın en iyi oyuncusu mu yani bunlar yani?
1: Hayırlı geceler, iyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Bu geceden itibaren Fenerbahçe'nin Avrupa'ya çıkışına yasak getirilsin demiş. Nuri Kartal'ın çözümü. Bir takım ilk yarı 3-0 mağlupsa ikinci yarı aynı 11'le başlayan hoca değildir demiş. Bak eleştiriler üzerinden geliyor. Erkan Toptaş.
0: Hoca dua etsin bu maç. Aston Villa'nın sahasında oynandı. İçeride falan böyle 2-3'müş falan olsaydı o zaman 40 bin kişi hocayla alakalı fikrini beyan edecekti. O da çok üzüntülü bir durum olacaktı. Yani arkadaş, Okan Buruk, İsmail Kartal, bu ülkenin en değer verdiği iki tane futbol adamısınız ya. Ya bu kulüpleri size teslim etmişler ya. Ya bir planınız olmaz mı arkadaşım ya? Ya bir oyuncuyu geliştiremez misiniz? Bütün oyuncular geriye mi gider ya? Ya Jackson diye bir santraforları var adamların.

0: adam 3 kişinin arasından Cruyff dönüşüyle falan dönüyor yani. İnsan utanır biraz, biliyor musun? Yani futbolcu olsam utanırım yani.
1: Çok iyi bir santrforda diyemem mesela Jackson için.
0: Ya evet, yani müthiş bir santrfor diyebilir misin, evet, dünyada?
1: Diyemem. Orada oynayan
0: Osimhen kadar bir santrfor değil ya. Bu kenarda 3 kişinin arasından çıkıyor. Ya İsmail Kartal'a dönelim. Ya Rizespor maçında 11 oynatmadığın adamı burada gidiyorsun 11 oynatıyorsun ya. İrfan Can'ı maçın sonuna kadar tutuyorsun. Ya sen bu takımla baskı yapabilir misin? Yapamazsın. Kontra yapabilir misin? Yapamazsın. Oyunu elinde tutabilir misin? Tutamazsın. O zaman nasıl bir kadro bu yani? Ya benim bildiğim, hani İngiltere'ye gittiğin zaman bu tarz takımlara, Aston Villa'ya, Everton'a, işte bu tarz takımlara gittiğin zaman, hani çok böyle üst seviye değil ama işte içeride o ambiyansı doğru yakalayabilen takımlara ne yaparsın? Çok doğru bir savunma yaparsın bir kere. Savunmada hata yapmazsın. Çok ciddi bir şekilde de kontra yaparsın, değil mi? Kontrayı evet. Kimle yapacaksın abi bu takımda? İrfan'la mı yapacaksın? Greenwood'la mı yapacaksın? Muriç'le mi yapacaksın? İrfan, kimle yapacaksın?
1: İrfan demişken bir dinleyicimiz der ki bugün Aston Villa karşısında bir Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Fenerbahçe'nin frikiğini sahada 90 dakika kalan İrfan Can kullandı. Başka da söze gerek yok Emre abi demiş. Selamlar demiş.
0: Yani İsmail'le Gendüzi ile mi oynayacaksın? Semedo ile Archie Brown'la mı oynayacaksın? Ya bu Semedo yani hakikaten insanı var ya çığırından çıkartır ya. Ya bu adam gitmiş, başka bir adam gelmiş ya bunun yerine. Ya insan bir atağa çıkar. İnsan bir karşılarken doğru karşılar. Ya dünya kadar önemli kulüplerde top oynadın ya. Benfica'da oynadın. Barcelona'da şampiyonluk yaşadın. Wolverhampton'da oynadın. Fenerbahçe'ye geldin. Yatıyorsun kardeşim ya. Ayıptır, yazıktır ya. Oynatmayın kardeşim ya. Oynatmayın ya. Mert Müldür var. Mert Müldür oynadın. Gerekirse Oğuz'u oynatın ya, Sabek. Oğuz Sabek de oynar ya. İyi de oynar hem de o çocuk. Müthiş oynar.
1: Barış Alper dün Sabek'te çok iyi başladı. Hatta ilk golde de orada onun alıp presi sonucu getirdiği bir topla Leao çıktı, hatırlayalım. Evet. Orada da iyi bir fizik gösterdi. Yani böyle denemeler mesela lig maçında sırıtıyordu. Biraz acaba orada da tekrardan denemeli mi kısmını konuşturuyordu bizlere ama orada iyi başladı. Tabii iyi bitiremediği noktayı konuşuyoruz Galatasaray'da da. Yine Barış
0: Fenerbahçe olarak adına bu akşam sevindirici tek nokta ne biliyor musun? Real Madrid'de 59. dakikada takımı 3-1 mağlupken oyuna giren Arda Güler 2 tane asist yaptı. Real Madrid maçı kazandı. Jose Mourinho da işi yırttı. Ben sana söyleyeyim. 3-1 mağluptu takım. Tel tel dökülüyordu. Arda bir girdi oyuna. Dumfries'in yerine. Bir gol yaptırdı. Bir de en son dakika korneri kesti. Hop 4-3 maç bitti. Müthiş bir yıldız. Tebrik ediyorum kendisini. Gerçekten bu camiadan çıkmış önemli bir yıldız. Allah yolunu, işini, gücünü rast getirsin. Büyük oyuncu olacak. Ama Jose Mourinho müsaade ederse tabii orada da.
1: Dinleyicimiz diyor ki Emre abi şimdi ne olacak peki diyor. Şimdi ne olacak? Fenerbahçe diğer maçlarına bakacak.
0: Abi şimdi ne olacak biliyor musun Berk? Bana Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımlarımızdan önce, yani maç öncesi yorumu yaptırırken şunu yap. Abi bana fikir beyazını sorma ya. Gerçekten yani artık Şampiyonlar Ligi'nde, yani bizim takımlarımız Şampiyonlar Ligi takımı falan değilmiş, onu anladık yani. Bu hafta net olarak anladık.
1: Devam edeceğiz.
0: Şampiyonu öne çıkarsın. Bir oynadığı futbola baksın. Ondan sonra arkadaşlarını öyle tenkit etsin. 6-0 ya. Yarım düzene gol yedik ya bu akşamda.
1: Devam ediyoruz kaldığımız yerden. İsmail Kartal'ın açıklamalarını bekliyoruz an itibariyle. Basın toplantısını
0: İsmail Kartal
1: bekliyoruz.
0: Ne açıklayacak? Ben de merak ediyorum yani. Yani
1: açıkçası maç önünde samimi olduğunu düşünüyordum İsmail Hoca'nın. Hala da öyle. Niye? Çünkü böyle maçlarda o zordur büyük takımlarda şu cümleyi kurmak. Beraberlik, en azından beraberlik almak için çabalayacağız diyordu. Farkı o da biliyordu önden. İsmail Kartal. Öyle bir durum vardı.
0: Ama dersini çok iyi çalıştığını anlatıyordu bize. Bence şu anda yapacağı tek hareket ne biliyor musun? Fenerbahçelilerin yüreğine su serpecek en büyük hareket şu. Tüm sorumluluk bende diyecek. Oyuncularımı ben diyecek bu şekilde çıkarttım. Bu sorumluluğu ben alıyorum. Sorumluluk almazsan futbolda, yok işte öyle gol yedik, iki tane pozisyon kaçırdık, maçın kırılması buydu falan derseniz geçin abi bu işleri. İnsanları da kandırmayın.
1: Emre abi nasıl yani. Emre abi nasıl oynamalıydı? İsmail Kartal'ın oyunu ne olmalıydı demiş Ferit
0: Bey. Ya ne oynamalıydı ya? Ne kadar çabuk varsa o kadar çabuk oyuncu oynatacaktı kardeşim. Bu takıma karşı ne oynanır? Kapalı savunma yaparsın, kontra yaparsın ya. Beğenmedikleri Kerem bu maçın oyuncusuydu mesela. Nene bu maçın oyuncusuydu mesela. Kante'yi niye oynatmıyorsun ya?

0: ne var ya? Nerede oynayacak yani? Gerekirse Levent'i de oynat ya. Çabuk adam ya. En azından Levent'i oynat. Çocuk geçen sene 10 numara futbol oynadı ya. 10 numara futbol oynadı çocuk ya. Kaç tane maç oynadı? Elinden gelen bütün gayreti de gösterdi. Asensio'yu form tutturamıyorsan, Greenwood'u geldiğin günden beri adam 2 tane maç oynadı. 3. maçtan sonra hep geri gitmeye başladı. Vedat Barış piyasada yok. Lukaku'yu ne zaman oynatacaksın? Bunu ben mi yapacağım yani? İsmail Kartal yapacak yani bunları. Bunları yapmak zorunda kardeşim. Ondan sonra böyle 6-0 işte ne konuşacağını bilemezsin. Ederson. Bir tane ayakta duran adam Ederson. Ake mesela. Tanınmayacak halde ya. Ya Ake'nin yanından Nicolas topu vuruyor. Ake ayağını uzatmıyor ya. Ya ayağını bir uzatır ya. Stoper ayağını uzatır ya. Yani gelen adamların haline bak yani. Bu adam Manchester City'de yıllarca oynamış ya. Yıllarca futbol oynamış bir adam ya. 6 sene top oynamış ya. Bournemouth'tan sonra. Ya böyle oyun olur mu ya? Böyle sistem olur mu yani? Sen ona olan baskısı yapabilir misin bu oyuncularla? Yapamazsın.
1: Çok zor, çok zor.
0: E ne yapacaksın? Sen ikinci bölgeye kapatacaksın oyunu. Oyunu ikinci bölgeye kapatacaksın. Evet, herifler çok hızlı ve çabuk oyuncuları var. Tamam, onları önlem alacaksın. Yeri geldiği zaman da çok kısa kontralar yapmaya çalışacaksın. Rakibi yormaya çalışacaksın. Yani senin buradaki amacın açık oynamayacaksın yani. E gol yiyorsun, saldırmaya çalışıyorsun. Kimle saldırıyorsun? İrfan'la saldırıyorsun. Greenwood'la Vedat Muriç'le. Olur mu arkadaş? Yani göz var, nizam var ya. Biz de kusura bakmasınlar. 51 yaşındayım, 50 yaşındayım. E ben de abi 43 senedir bu işin içindeyim ya. 7 yaşından beri futbol oynuyorum yani. Hani biraz akıl mantık var yani futbolda. Ha, rakip 6 maç oynamış, 5'ini kaybetmiş, bir tane maç kazanmış. Ben öyle gidersen olmaz abi. Sen Premier Lig takımıyla oynuyorsun kardeşim. Atletik özellikleri çok yüksek bunların. Tugay Kerimoğlu'na ne demişler biliyor musun gittiği zaman? Demişler ki bak, Tugay Kerimoğlu fazla demiş teknik direktörü, fazla böyle kayarak mayarak müdahale etme. Ya burası demiş enteresan bir lig. Yani burada demiş var ya, ayağını eline verirler demiş, anlayamazsın demiş bir anda demiş yani. Hoca'ya. Ya burası Premier Lig kardeşim. Premier Lig takımlarına kadar karşı nasıl oynayabileceğini çok doğru bir planla hazırlarsın ya. Biraz çalışırsın ya. Ya 13 tane 14 tane ekibinde adam var. Kaç tane adam Aston Villa'yı gitti yerinde izledi ya. Ben mesela gidip Aston Villa'yı kendi sahasında izleyip oradan anekdotlar getiririm tekne. Hocam bak buradan geliyorlar. Şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Statta atmosfer farklıdır, televizyonda farklıdır. Çünkü televizyonda bazı gerçekleri göremezsin. Oyuncuların nereye koşu attığını, bir bölgeyi görüyorsun ama öbür bölgeleri çok net göremiyor biliyorsun bazen. Ya buraları çalışmak lazım. Ya Türk futbolunun marka değerlerini böyle mi yükselteceğiz ya? Ya bu teknik direktörlerimiz biraz artık kendilerine gelmeleri lazım. Lütfen yani, rica ediyorum ya. Bak yurt dışından geliyor teknik direktörler, takımlara ayağa kaldırıyorlar ya. Beşiktaş'ın hocası, Trabzonspor'un hocası. Ya bu adamlar iş yapıyorlar ya. Ahmet Spor'un hocası ya. Biraz örnek alın ya. Ne çalışıyor bu adamlar? Ne oynatıyorlar ya? Ne oynatmaya çalışıyorlar? Ya bir plan olur ya. Ya bizim hiçbir yerde bir planımız yok. Milli takım hocamızın planı yok. Galatasaray'ın hocasının 4 sene üstte şampiyon olmuş bir teknik adamın planı yok. Koskoca Fenerbahçe camiasını tekrar geri getiriyorlar. Sen yani yat kalk şükür namazı kılması lazım İsmail Kartal'ın. Ya hiçbir şampiyonluğu yok, hiçbir başarısı yok. Aziz Yıldırım ona güveniyor, diyor ki İsmail'le bu işi götürürüz biz diyor. E böyle mi götüreceğiz yani İsmail Hoca'yla? Ya bunlar bizim abilerimiz ya. Bizim içimizden çıkmış insanlar. Lütfen kendinizi yenileyin ya. Dünya kadar para kazanıyorsunuz hocamla hocalar ya. Yapmayın yani. Yapmayın, bedavaya çalışmıyorsunuz o kulüplerde yani. Çok ciddi rakamlar alıyorsunuz. Ama biraz da Türk futboluna katkınız olsun ya. Bir iki tane oyuncu çıkartın da biz de görelim ya. Ya diyelim ki Okan Hoca şunu çıkarttı diyelim. Bunu üzerine koydurmaya çalışıyor. Performans anlamında yukarıya çekmeye çalışıyor. İsmail Kartal bizim Türk oyuncularımızdan vazgeçmiyor. Bunların performansını yukarıya çıkartıyor diyelim. Ama biz dönüyoruz, günün sonuna bakıyoruz, 24 saatte 10 gol yiyorsunuz arkadaş. Bizim bütün haftamızı da perişan ediyorsunuz. Taraftarların
1: evet.
0: Gerçekten ya yarın milyonlarca kişi işlerine gidecek. İstanbul'da bir sürü hadiseler yaşandı bu akşam. Biliyorsun.
1: Tabii.
0: Yani ciddi problemler yaşandı.
1: İstanbul'da insanlar. Yaşanan hadiselerden dolayı yayında 8. saatimdeyim mesela.
0: Ya düşünsene yani, belki bak ay saatlerdir program yapıyorsun. Niye program arkadaşların yapıyoruz. Gelemedi değil mi?
1: Evet.
0: sana yardımcı olacak, bugün program yok, yapacak arkadaşların gelemediği
1: geldiler, için geldiler şöyle ki uzaktan bağlantılarımızı yaptık. Orada Birlik Beraberlik Radyo Gol'de her daim var, ayrı konu.

0: ama tabii bir noktada yayında olan böyle kriz zamanlarında yayında olan sorumluluk alır. Yayında bize denk geldiği için Emre Eren öyle sorumluluk alarak devam ettik.
1: Ya tabii ki Alcan kardeşim.
0: Dinleyicimiz demiş ki zerre üzülmedim. İyi oynadığımız ilk yarıda çok basit hatalar yaptık. Emre abi sana katılıyorum. Aynı zamanda Slavia maçına tam odaklanarak çık ve 3 puanı mücadeleyle al, yoluna bak derim demiş. Ne dersin demiş.
1: Ya tabii ki bundan sonraki hareket yoluna bakmak olacak. Yani Fenerbahçe takımının, Galatasaray takımının bundan sonraki maçlarda yoluna bakmak olacak. Ama üzüntümüz şu. Yani ortaya koyulan mücadeleden dolayı ben çok ciddi problemlerin olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye Ligi değil ya. Bu takımlarımız bizim ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Sezon başı planlama yapıyorlar değil mi? Transfer yapıyorlar. Hem Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek, marka değerimizi yükseltecek oyuncularla birlikte hem de ligimizde de bize keyif verecek bir oyun göstermeye çalışıyorlar değil mi? Evet. Bunlardan hiçbirinden eser yok. Yani milli takım teknik direktörü gidiyor işte. Dünya Kupası'ndan sonra yok diyor, ben diyor C'den diyor B'ye getirdim, B'den A'ya. Geç bunlar hoca ya. Kimlerle oynadık biz ya? Ya biz bir tane Fransa ile, İtalya ile, Belçika ile, Almanya ile, Hollanda ile bunlarla oynadık mı? Oynamadık buralara gelirken. Kandırmayın yani, insanları kandırmayın. Şu anda marka değerimiz çok düşük belki. İnanılmaz düşük ve ben bundan utanç duyuyorum ya. Gerçekten utanç duyuyorum. Bazen de üzülüyorum. Niye teknik adamlık yapmadım diye de gerçekten bazen üzülüyorum biliyor musun? Çünkü 7 bölgede futbol oynamış bir oyuncu olarak yoruldum biraz. Çok gezmek istemiyordum ama bu teknik adamlarımızı gördükten sonra gerçekten üzülüyorum. Keşke bu işe soyunsaydım ya. Ya en azından birilerine dokunabilirdim diye düşünüyorum ya. En azından birkaç tane oyuncuyu piyasaya çıkartabiliriz diye düşünüyordum yani. Ya bunlar iyi oyuncuları da aşağı performansını çekiyorlar. İşte o bizim işimize gelmiyor. Çünkü o zaman marka değerimiz düşüyor ya. Boğuşuyor ya. Kulüpler boğuşuyor. Transfer yapabilmek için, ama niye transfer yapabilmek için? İşte yayıncı kuruluştan daha fazla para gelsin. Bu şekilde nasıl gelecek abi? Bu marka değerimiz bu kadar aşağı düşmüşken hangi yayıncı kuruluş gelecek de sana senin istediğin paraları verecek? Veremez. Bu topyekun bir hikaye. Bu Türk futbolunun en büyük problemi ya. Ya Türk futbolu artık kendine çeki düzen vermesi lazım. Ya bu işi çok layıkıyla yapacak teknik adamlara çok daha fazla önem vermesi lazım ve özellikle altyapılarımıza çok ciddi yatırımlar yapılması lazım. Başka türlü biz bu işin altından kalkamayız. Ya peki. İspanya'nın nüfusunu biliyor musun sen?
0: Onu da alalım. İspanya'nın nüfusunu da konuşalım Emre Eren. Son olarak.
1: Kaç milyon?
0: Ne kadar abi?
1: Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bizim yarımız kadar büyük ihtimalle. Ya bu İspanya takımı dünyayı hükmediyor.
0: 49
1: ya.
0: Milyon.
1: Kaç?
0: 49 milyon.
1: Biz kaç milyonuz? 85 milyonuz. Evet. Ya bu adamlar, ben kendimi bildim bileli dünya futbolla hükmeden bir grup bunlar ya. Ama bunlar planlamayı 2 senelik, 3 senelik yapmıyorlar. 10 senelik, 15 senelik plan yapıyorlar.
0: O çocuklar birbirini nerelerden tanıyor değil mi? Hep aynı
1: yerde. Tabii ki. Bunlar 7 yaşından, 8 yaşından beraber büyüyorlar. Beraber yetişiyorlar, beraber oynuyorlar. Ya bizim hangi oyuncumuz oynuyor ya? Ya bir tarafa bakıyorsun Şişhane, alt tarafa bakıyorsun Tophane yani. Bir de sen performans anlamında kendini yenileyecek evet. Oyuncuları bir kesip bir de yabancı getiriyorsun.
0: Emre Eren toparlayalım, İsmail Kartal çıktı.
1: Vallahi üzüntülüyüz. Herkese geçmiş olsun. İnşallah böyle hatalar bir daha olmasın. Temennilerimiz bu ama Türk futbolunun gerçekten marka değerinin çok düştüğünü gördüm. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Üzülmesinler, yapacak bir şey yok.
0: Tekrar görüşmek üzere. Kattıkların, anlattıkların için özür çok çok teşekkür ederim. Bir diğer tarafta dinleyicilerimizden de gelen mesajlar var. Onlar için de dinleyicilerimizden de özür dileyeceğim. Sana da o mesajların bazılarını iletemedim, okuyamadım. Özür diliyorum. Teşekkürler, ağzına sağlık.
1: Herkese iyi geceler. İnşallah Beşiktaş yüzümüzü güldürür yarın.
0: İnşallah. Hoffenheim maçı için birlikte buradayız yine yarın akşam. Emre Eren'le
1: görüşmek dileğiyle inşallah.
0: Selamlar abi. Sağ ol, var ol.
1: Sağ ol, var ol.
0: Emre Eren'le konuştuk. 20 dakikalık bir bağlantımız oldu ki değerlendirmemiz oldu. İsmail Kartal açıklamalarıyla basın toplantısında neler söylüyor, nasıl görüyor, neler aktarıyor? İsmail Kartal'ı dinleyeceğiz. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bu süreci özetliyor. Gelen soruları yanıtlıyor. Oradayız. İngiltere'deyiz. Basın toplantısındayız.
2: Bu akşam bunu yaşadık. Böyle bir mağlubiyeti biz aklımızdan geçirmiyoruz. Sonuçta bu kabul edilebilir bir durum değil.

0: Dolayı da bütün taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür diliyoruz. Biz bunu bir kenara bırakıp bundan ben, ekibim ve futbolcularım çok önemli bir ders çıkarttık. Bunun haricinde de iki gün sonra bizim, üç gün sonra çok önemli bir lig maçımız var. O maça konsantre olmalıyız, bu maçı unutmalıyız.
1: Elhamdülillah.

0: Erhan Alıroğlu, Fotospor ve Şok gazetesi. İsmail Hocam, ilk yarı Vedat ve Oğuz'da çok net fırsatlar yakaladınız. Takımınız yakaladı. Fakat istikrarlı bireysel hatalar oldu ilk yarıda ve değişik bir skorla içeri gitti Fenerbahçe devreye. İkinci yarıda aynı oyuncularla çıkmanızın, yani 5 değişiklik hakkınız varken yine aynı kadroyla çıkmanızın bir sebebi var mıydı?
1: Bir iki değişiklik yapacaktık. Kante ile konuştuk. İyi olmadığını söyledi. Mecburen yapamadık. Dedi ki biraz daha, bir 5-10 dakika daha geçsin. Ondan sonra yaparız dedik. Ama 62. dakikaya kadar takım gene iyi bir reaksiyon verdi. Gene her şey gayet güzel yolunda gidiyordu. Daha sonra tekrar bir yaptığımız hatalardan dolayı penaltı gol olunca ondan sonra zaten oyun koptu.
2: Ahmet Konanç, Radyo Gol. Değerli hocam, Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe'yi 18 yıl sonra sokan, hali hazırda ülkede puan sahibi tek takımın teknik direktörüsünüz. İlk yarıda yenilen 3 gole rağmen rakibin 0.72'lik, Fenerbahçe'nin 1.34'lük gol bulma oranı var. Dolayısıyla savunmada yapılan bireysel hatalar, pozisyonlara girilmiş, atılamaması noktasında yapılan bireysel hatalar var. Maç bambaşka bir yere gidebilirdi. Sorum şu, 2024'te yine Konferans Ligi'nde çeyrek finalde elendiniz. Yönetilemeyen bir kaos süreci 2-2'lik Sivas maçı ligden kopuldu. İsmail Kartal o günkü tecrübesiyle bugüne Alanya maçı öncesi hangi mesajları verir camiaya?
1: Deminecekte söyledim, bunu unutmalıyız. Önümüzde Şampiyonlar Ligi'ne daha oynayacağımız maçlar var. Biz 3 gün sonra Alanya Spor maçını kendi evimizde oynayacağız. O maçı kazanıp taraftarlarımız bu mağlubiyeti unutturmak istiyoruz.
3: Son soru olsun bu Suyu abi.
0: Suyu abi, Anadolu Ajansı. Hocam geçmiş olsun. Maçı izlediniz, takip ettiniz. Maçın başına geri dönseniz hocam, neleri değiştirmek isterdiniz öyle bir imkanınız olsaydı? Bir de daha demin devre arasında Kante ile konuştuğunuzu söylediniz. Değişikliği kiminle yapacaktınız? Teşekkür ederim.
1: Orada isim vermeyelim değişikliği kimle yapacağımıza dair, ama Kante'nin orta merkeze alanı alıp bir kan değişikliği yapıp orada daha dinamizmi getirip daha az pas hatası yapabilecek bir oyuncuyu sokarak, daha tecrübeli bir oyuncuyu alarak orayı tutmak, oraya sahip olacak bir oyuncuyu sokmak istedik, ama kendisinin %100 hazır olmadığını, bu konuda oynarsam risk olabilir benim için dedi. Takıma da %100'ümü veremem hocam dedi. Öyle deyince de biraz daha oynayalım dedik. Ondan sonra zaten orayı Bartu, elimizde başka bir oyuncu olmadığı için, bir de Levent vardı. Yani 6-8 oyuncak. Bu şekilde bir değişikliği yapmayı planlamıştık. Ama 62. dakikada tekrar o pozisyondan bir hata olunca mecburen yaptık değişikliği.
0: Ne değiştirmek isterdiniz? Maçın başına dönmüş olsanız şu an, öyle bir imkan olsa.
1: Yani maçın başına dönsem, öyle bir imkan olsa, şimdi bu seviyede bu oyuncuların hata yapacağını, bunun taktiği yok yani. Bunu önden öngöremezsiniz yani. Anlatabiliyor muyum? Biz ilk devre takım gerekli reaksiyonu gösterdi. Gerekli futbolda, gerekli pozisyonları da üreterek girdik biz. Hatadan da kazanmadık yani onu. Biz değerlendiremedik, rakibimiz değerlendirdi. 3-0 mağlup girdik içeriye. Hepsi bu. İkinci devrede tekrar bir hata olunca üstüne, maalesef böyle bir fark oldu.
4: Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.
1: İyi akşamlar.
5: İsmail Kartal'ın açıklamaları bu şekildeydi. 0212 273 10'dan gelen mesajlarınıza son kez bakıyorum ve yavaş yavaş toparlıyorum. Emre Eren'e çok selamlar. Yarın Beşiktaş ne yapar acaba demiş. Tam da yayın bittiğinde, bittiği anlarda geliyor böyle mesajlarınız. Hakan Atakol mesajını bize iletmiş ama yedek mi çıkmalı yoksa tam kadro mu çıkmalı? Trabzon maçı var ya, onu soracaktım demiş. Sevgi ve saygılarımla demiş. Sevgiler saygılar bizlerden Hakan Bey, ama Emre Eren'le bağlantının sonuna denk gelen. Aşağı yukarı İsmail Kartal ne kadar konuştu bakalım. Bir 6 dakika konuştu, 5 dakika konuştu. Siz de 6 dakika önce yazmışsınız bize, tam da oraya denk gelen bölümde. Tam giderek gelen sorular herhalde, hadi gidiyor hadi kapatıyor yayını diye sorduğunuz sorular oluyor galiba zamanla, onu anlıyorum. Radyo WhatsApp hattına gelen mesajlarda da bazen böyle konuklara sorulan soruları kaçırıyoruz haliyle son dakikada gelince. Fenerbahçe kötü bir sonuç aldı, Galatasaray kötü bir sonuç aldı, temsilcilerimiz kötü sonuçlarla Şampiyonlar Ligi'nde bu haftayı geçiyor. Yarın için Trabzonspor'da, Konferans Ligi'nde, Beşiktaş'ta, UEFA Avrupa Ligi'nde, iki ayrı rakiple karşılaşacağı 19.45'te Trabzonspor'umuzun temsilcimizin Kupyon karşılaşması olacak. Saatler 22'yi gösterdiğinde Beşiktaş'ın Hoffenheim karşılaşması olacak. Tüm bu maçlarda yeniden buluşacağımızı hatırlatayım. Oralarda görüşeceğimizi hatırlatayım. Özellikle Beşiktaş maçının tamamında, maç önünde bir diğer tarafta Trabzonspor karşılaşmasının da, Trabzonspor'un maçının da büyük bölümünde ve aynı zamanda maç sonunda sizlerle birlikte olacağımı, yani saatler 20 civarını gösterdikten aşağı yukarı gece 1'e dek, şu dakikalara dek sizlerle birlikte olacağımızı hatırlatayım. Tekrardan hatırlatmış olayım, sizlerle paylaşayım. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın diyeceğim. Az sonra Kimle Dedi formatımız, Kimle Dedi formatında detaylar sizlerle birlikte olacak. Onun yanında sadece Kimle Dedi formatımız değil, maç sonumuz da, maç sonu yayınımız da sizlere eşlik edecek. Sabaha dek olan yayınımızda. Bugün İstanbul'da zor bir gün yaşadık. Orada aman dikkat etmeye de devam edelim. Öyle sabah itibariyle 6-7 itibariyle şöyle trafikte yoğunluk olduğu anlarda yeniden benzer kötü görüntüleri görme, yaşama imkanımız, yaşama durumumuz olmasın. O yüzden şöyle bir tekrar tekrar uyarılara, tekrar tekrar aklı selim olmaya, tekrar tekrar panik halinde olmamaya, mantıklı kararlar vermeye, hep bunu yayında söyledim. Böyle zamanlarda söylemek gerekir. Dikkat edelim. Çok önemli değilse, çok elzem değilse de, hani burada hep dışarı çıkmayın diye uyarıyoruz ya, bir kere de elzem değilse de diye başlayan cümlem, sipariş vermeyin böyle zamanlarda. Yani tamam, yarın kalkacak belli bir saatten sonra belki kurye yasağı, motosiklet yasağı, ama orada da bir sektör var, orada da ayakta durması gereken bir sektör var, bunun da biliyorum, bunun da bilincindeyim, ama yani bakıyorsunuz etrafta böyle bir yağmur durumu var, problem var, birilerine sorun çıkartacak bir problem var, siparişe gitmesin, siparişe götürmesin sizleri orada elinizi. Bazı şeyleri de bazı zamanlarda hani kendinden yemek ya da işte kendi içinde çözebilmek, öyle yapın, öyle yapın, öyle çözün diyelim. Oralara da dikkat çekeyim, oradaki hassasiyete de sizleri davet edeyim. Yarın okulların tatil olduğunu, aynı zamanda kamuda engelli hamile ve aynı zamanda 8 yaşının altında çocuğu olanlara izinli olarak, bir idari izin verildiği, izinli olarak sayıldıklarını, bu bilgileri, valilikten gelen bilgileri sizlere aktararak teşekkür etmiş olayım. Yarın dediğimizde an itibariyle 15 Ekim Perşembe, yani girmiş olduğumuz gün içerisinde bunları sizlere aktarmış oluyorum. Tüm bu bilgileri girmiş olduğumuz gün özelinde sizlerle paylaşmış oluyorum. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Kim ne dedi?
1: Bir Şampiyonlar Ligi gecesi maalesef bence şu anda dünyanın en iyi 5 takımından, dünyanın en formda 3 takımından birine Galatasaray 4-1 mağlup oldu. İlk 45 dakikada oyunun kafa kafaya geldiği bölümler var. 1-0 öne geçtik. 1-0'dan sonra 2-0'ı bulduk duran topta. Yani o 2-0 top golün kornerden dönmesi, VAR'dan dönmesi bence Galatasaray'da yani kötü gidişin başlangıcı oldu. Yani o golden sonra, iptal edilen golden sonra oyun düştü. 1-1'e yakalandıktan sonra daha farklı da olabilirdi ilk 45 dakikada. Uğurcan Çakır bence Galatasaray'ı maçta tuttu ilk 45 dakikada. İlk 45 dakikada sahada olmayan Yamal ikinci 45 dakikada 15 dakika oynadı. O 15 dakikalık oyunda da Galatasaray maalesef 3 gol birden yedi. Oradan sonrası maalesef beklemediğimiz, istemediğimiz bir sonuca evrildi maç. Yani bu seviye çok zor bir seviye. Ben şunu söyleyeyim. Yani maçı seyreden milyonlarca insan var. Yani bugün Barcelona Galatasaray'a bunu yaptı ya. Bunu yapmayacağı, Şampiyonlar Ligi'nde yapamayacağı takım neredeyse yok gibi. Yani çok başka bir seviye futbol oynuyorlar. Yani bugün Galatasaray'da oyuncular yattığı yeri bilmeyecek.

0: Lemina, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz, Yunus, yani bu Davinson Sanchez. Bak bugün öylesine yoruldular ki, çünkü topla oynama 70'e 30 civarıydı. Yani eğer birkaç gole daha ihtiyaçları olsaydı onu da yaparlardı. Onu da söyleyeyim. Onlar da oyun disiplinden koptular. Oyuncu değişiklikleriyle oyun geri gitti. Yani bugün Pedri ile Rodri, yani bizde Lemina ile Torreira karşısındaki rakamlara baktığımız zaman zaten bütün her şeyi anlatıyorlar. Yani merkezde çok ezici pas üstünlüğüyle Galatasaray'ı perişan ettiler. Yani bugün kelimenin tam anlamıyla büyük kalite farkı, büyük oyun farkı vardı. O da bence nispeten skora da yansıdı. 4-1'lik mağlubiyet. Galatasaray için dünyanın sonu değil. Zaten hepimiz Galatasaray'a Barcelona'da içeride oynayacağı maçta 0 puan
1: Evet.
0: yazmıştık. 1 puan da 3 puan da bizim için mükemmel olurdu. Beklentimiz, hayalimiz oydu. Maalesef hayalimiz gerçekleşmedi. Konuşuruz, çok ayrıntılı konuşacağımız çok şey var ama bugün Galatasaray'ın da Uğurcan Çakır'ı ayrı bir yere koymak lazım. Yani 4 gol yemiş olmasına rağmen maçın en iyilerindendi Galatasaray'da. Bu bize her şeyi anlatıyor aslında.
1: %100 7 kurtarışı var Uğurcan'ın. Öyle ki 3'ü 4'ü net kurtarışlar, yani gollü kurtarışlar yaptı Uğurcan Çakır. Her geçen dakika gerçekler yüzümüze acı acı vurdu açıkçası. İlk yarım saat bence çok iyi mücadele ettik, hatta 40 dakika. Ben golle alakalı, yani Barcelona'nın attığı beraberlik golünde sanki bir topa fake yapıyor orada Alex Gordon. Ya yani orada bir offside incelemesi neden
0: Coğrafi olsaydı.
1: olmadı? Yani coğrafi ofsaytları da gördük biz bu ülkede ama UEFA'da yok demek ki.
0: Galiba Eren Elmalı'yı bozuyor orada. Eren Elmalı böyle giderken o dokunacak gibi yapıyor. Sonra arkadan gelen oyuncu ayak içiyle uzağa vuruyor.
1: Ya çok kolay verdi bence. Hiç inceleme vesaire olmadan, hani Galatasaraylı savunmacıyı engelliyor mu engellemiyor mu Eren'i incelemeden verdiler golü, ki bizim golümüzde de böyle milimetrik bir ofsayt var gibi sanki. Ya 2-0 olsaydı belki de hikaye çok farklı olurdu. Evet, Barcelona hani uzaylı diyeceğimiz bir takım, makine gibi diyeceğimiz bir takım. Hani hep tetik kalmak zorundasın. Nefes alırken dahi hata yapmaman lazım ki zaten 2-1'e gelen golde hava topunda Davinson kaçırıyor Fermin'i. Golü yapıyorlar. Yani çok doğal açıkçası. Yani yordular bizi ilk 45 dakika. Haluk abiye katılıyorum. Yani Barış Alper Yılmaz bu takımın herhalde Osimhen'den sonra en atletik oyuncusu. 35. dakikada adalesini tutmaya başladı ki mavi ekran verdi deyim yerindeyse Barış Alper. Yani Barcelona'ya yenilmek normal zaten. Normal, yani olağanüstü olan şey öne geçmemiz, belki de 2'yi bulacak olmamızdı. Ha şunu da söyleyeyim, biz 2-0 olsaydı 3-2 yapar mıydı, 4-2 yapar mıydı Barcelona? Açık konuşalım, yapardı. Diyorum ya ilk 45 dakikada biz
0: Yapamayabilirdi o zaman ya. 2-0 girsek
1: çok zor abi ya.
0: içeri 2-0 girseydik yani direncimiz artardı. Daha belki 2. 45 dakikanın başında oyuncu değişiklikleri gelirdi Okan Hoca'dan. Yani 2-0'ı tutup arkada boşluk bulmak daha kolay olurdu. Yani daha fazla risk almaya başlayacaktı
1: Ya
0: çünkü Barcelona.
1: belki de, ama ya ilk 45 dakika bittiğinde ya hepimizin suratı düştü, endişe hakimdi, hepimiz stresliydik. Yani çok fazla açık konuşalım, umudumuz yoktu. Bizde olan muhtemelen Galatasaray takımı soyunma odasında da skordan bağımsız bizi pasla, bizi oyunla, bizi futbolla ilk 45 dakika havlu attırdılar aslında.
0: Hikmet'e söyledim. Ben dedim ki yani Galatasaray oyunun son bölümünü nasıl çıkartacak dedim. Abi dedi bütün paslar 60. dakikaya hazırlık
1: Tabii.
0: dedi.
1: Çok güzel
0: 60'a
1: yorumladın.
0: kadar gelmedi bu arada. Yani
1: Evet.
0: ikinci 45 dakikanın başında
1: Direkt.
0: yani Yamal'ın performansıyla havlu attık. Korkunç. Tam Yamal da çok büyük oyuncu abi. Yani hele ikinci buldukları golde topu kestiği yer, altı pasın oraya kesiyor. Yani ne stoperler vurabilir topa ne kaleci çıkabilir. Geriden koşan anca vurabilir o topa, öyle oluyor. İkinci Anthony Gordon'a attırdığı golde Eren Elmalı'ya yani iki acayip çizgide acayip bir çalım atıyor, içeri çeviriyor falan.
2: Çok kısa zamanda.
0: Çok kısa zaman. Bence dördüncü gol de aslında oraya kesiyor ama dördüncü gol biraz şans golü yani. Barcelona bugün attığı üç gol bence çok bilinçli pas pas pas golü. Ama dördüncü golde Jesus kontrol edemiyor. Adeyemi'nin önünde kalıyor top yani. Biraz öyle şans golü.
2: Galatasaray'ın kaçırdığı fırsat yok. Öyle bir Şampiyonlar Ligi maçı geçirdik. Johan Garcia savunmanın bel kemiği gibi oynadı. Galatasaray sürat noktasında da ciddi problem yaşadı. Şimdi Barcelona çok çabuk oynayan bir takım. Topla %69 ila 70 arası topla oynadılar. Galatasaray %30-31 gösteriyor genelde veri firmaları.

0: 2.35'ten 4 gol çıkardı Barcelona. 7 tane kaçırdıkları büyük fırsat var. O da tamamıyla Uğurcan'ın kurtarışı. Yani Barcelona'lı oyuncuların kaçırdığı değil, Uğurcan'ın kurtardığı pozisyonlar. Galatasaray'ın 4, Barcelona'nın 18 şutu var. 9 tanesinde isabet sağlamış. Şimdi Barcelona'nın koşu mesafesine baktım. Şampiyonlar Ligi'nin resmi veri platformundan. Galatasaray'dan 4 kilometre de fazla koşmuşlar. Bu nasıl yansıyor? Galatasaray %30'luk diliminde oynadı sadece oyunu. Bu %30'da pas isabeti %79'da kaldı. Topu kazandığı anda Galatasaray 3 tane Barcelona'da hemen çöktü. Uzun vurmak zorunda kaldı Galatasaray. Şimdi Osimhen burada inanılmaz bir anomali. Çok büyük fark yaratan bir isim. Ama bu işin top yere düştükten sonraki kısmı çok önemli. Hani hep konuşuyoruz ya, hava topları tamam. Fakat aldın topu, ikinci adam, üçüncü adam kimler koşacak o belirliyor. Galatasaray bugün bir kere Batrakov'u koşturdu. Onunla da golü buldu. Bu arada Barcelona resmi hesabının tweetini de verdi arkadaşlar.
1: Yani öyle bir atmosferle başladı ki oyun. Taraftar, ıslıklar falan, onlar da böyle bir oyunun başında... Yani o bildiğin oyunu oynayamamaya başladılar o şeyle.
2: Ya 2-0 iken yedek kulübesinin Hansa Flick'in suratı gördünüz
1: mü? Felaket düştüler. Yani ama abi şöyle bir şey var işte. Yani taraftar da görüyor. Şimdi herkes her şeyi görüyor yani. Şimdi sen 1-0 öne geçtin. 2-0 gol geri döndü. Oradan sonra Galatasaray yavaş yavaş her geçen dakika vites arttı Barcelona'da.
2: Galatasaray zayıfladı.
1: Galatasaray'da böyle oluyor. Yani Galatasaray çok çabuk düşüyor oyundan. Yani bu sefer golü yedikten sonra olmadı. Yani ikinci gol. Abi olur. Var bu. Futbolda var. Çünkü burada hepimiz düştük aslında. Ali Naci çok doğru söylüyor. 2-0 olunca hepimizin enerjisi çok yükseldi. Gol iptal olunca düştük. Niye düştük? Çünkü Barcelona'nın gol atacağı çok belli. Yani bir şekilde atacak o golü. Yani ya Olmo atacak ya şey doğru, gelecek.
2: Yamal
1: ya, atacak. Ya Yamal bir şey yapacak. Ya arkadan Pedri bir şey yapacak. Ya Rodri vuracak. Ya Duran toptan atacaklar. Bir yerde bulacaklar o golü. Yani şimdi bizim bildiğimizi, gördüğümüzü tribündeki taraftar da görüyor. Sağdaki oyuncu da görüyor. Yani o ilk dakikadaki muazzam baskı son dakikada tribünlerden giden taraftara dönüştü. Yani son yıllarda ilk kez Rams Park'ın bu kadar erken boşaldığını gördüm. Bu da aslında bize bu gece yaşananı anlatıyor biraz. Yani oyun olarak çok geride kaldı. Ama bir daha söylüyorum. Yani bu Galatasaray değil bugünkü özne. Bugünkü özne Barcelona. Yani bugün Barcelona futbol oynadı. Bugün Galatasaray'ın yerinde Liverpool'da olsaydı belki çok daha farklı bir maçı izlerdik yani. Öbür taraftan bugün ne bileyim Bayern Münih olsaydı farklı olabilirdi. Değişirdi iş. Yani o seviye.
2: Onlar da kaybetti galiba bu arada.
1: Paris Saint-Germain. Yani o seviyede takımlar yani Bayern Münih de çünkü Barcelona'ya yakın seviyede bir takım. Paris Saint-Germain de o seviye bir takım. Yani bunlar hani 5 tane büyük takım diyorsun ya abi. O 5 büyük kulüple diğerleri arasında Avrupa'da kadro olarak da oyun olarak da çok büyük fark var. O farkı da biz tabii bugün çok net bir şekilde gördük.
2: Geçen yani sene son maç City maçı 20 dakikada bitirdiler. Tabii 25 öyle dakikada bitirdiler işi. Aynen. Skoru aldılar. Son maçta Rolanti'yi alıp 2-0 bitirmişler.
1: Bir istatistik var ilk yarıda. Hikmet ona ne dersin bilmiyorum. Rodri 54, Pedri 47 pas yapmış ilk yarıda. Bak yanlış anlama, bir daha söylüyorum. İlk 45 dakikada Rodri 54, Pedri 47 pas yapmış. Toplam ikisinin pas yaptığı sayı 101. Galatasaray orta sahasında Lemina ve Torreira'yı merak ediyor musun?
0: Evet. Hiç bakmadım bile de.
1: Tahmin et.
2: 37.
0: Yani 30.
1: 15.
2: İkisinin toplamı.
1: İkisinin toplamı
0: zaten 15. Açıklıyor mesela.
1: Yani anlatabiliyor muyum? Bütün hikaye aslında burada. Yani Galatasaray hücum hattında Osimhen 9, Yunus 10, Batrako 16 kez topla buluşmuş. 3 oyuncunun toplamı 35 özür diliyorum. Barcelona'da yalnızca Pedri 52 kez topla buluşmuş. Yani bize aslında ilk 45 dakikadaki oyunu, biz ilk 45 dakikadan memnunuz. Skor olarak memnunuz. Maç başlangıcından da fena değiliz. Yani golü de bulduk. Golü sonrası bir tane Leao'nun savunma arkasına yaptığı koşu var. O korner oldu. Daha iyi kullanabilirdi onu ama yine de korner oldu. Korneri de gol yaptın. Osimhen çıktı vurdu. Yani oradan sonra yoksun. Bir de maçın ikinci 45 dakikasında yine bir Leao'nun Osimhen'e attığı bir top var. Bir tane de sağ kanada Torreira'nın Sané'ye attığı bir top var. Onun dışında ikinci yarı pozisyonu var mı Galatasaray'ın?
0: Yok.
1: Yani Osimhen iyi kontrol etse bence çok net bir gol pozisyonu. Ya kendi atacak ya Sané'ye bırakacak. Sané boş kaleye atacak. Bu arada Sané de o patlayıcı gücünü gösterse 2. 45 dakikada belki 4-2'yi bulur. Evet. Ama sen 4-2'yi bulsan da o maç 4-2 bitmeyebilir. Yani bunu ortaya koyalım. Şimdi biz maçı konuşuyoruz ama bütüne baktığımız zaman yani bugün futbol adına çok ağır basan çok bir takım vardı. Yani kendi yani deplasmanda oynuyor olmasına rağmen ben iddia ediyorum bugün Ramspark'taki 50-55 bin Galatasaray taraftarı da hani bu takıma saygı duymuştur. Ben çünkü hani Yamal'a, Pedri'ye, Rodri'ye, Gordon'a yani bugün santraforsuz oynuyorsun, Olmo santrafor oynuyor, sahte 9 oynuyor. Yani bu takıma saygı duymamak mümkün değil.
2: Ya zaten Barış Alper kenara gelirken skor 4-1'di. Bütün tribünler alkışladı. Aynen. Yani taraftar da gördü zaten Barcelona'nın bambaşka bir kalitede, bambaşka bir seviyede olduğunu. Hani cezanın da değil mi o şarkıya? Senin'le benim aramda kocaman bir fark var. Gerçekten de öyle yani. Galatasaray'la Barcelona arasında kocaman bir fark var. Yani nefesimiz yetmedi ve ilk başta söylediğim gibi her geçen dakika acı gerçekler yüzümüze vurdu.
1: Bu sezon 10. maç, 10 galibiyet. Elche'yi 5-0, Atletik Bilbao'yu 2-0, Rayo Vallecano'yu 5-2, Valencia'yı 5-0, Feyenoord'u 5-1,
2: 43 gol.
1: Levante'yi 4-2, Racing Santander'i 7-2, Sevilla'yı 3-1, Atefe'yi 3-0, Galatasaray'ı 4-1. Yani bir gol attığı maç yok, iki gol attığı maç yok. En az attığı gol Sevilla ve Atefe'ye 3 atmış, onun dışında 4, 5, 7.
2: Böyle abi, maç yani başına 4.3 ya.
1: Durmuyorlar da.
2: Acayip bir ortalama abi.
1: Ben şimdi diyorum ki mesela şimdi biz burada dedik ya bana ikinci 45 dakika ilk 45 dakika da bitmiyordu yani. Hikmet'e dedim ki tabii. Hikmet bu maç bitmiyor abi. 3 gündür sürüyor gibi diyor yani. Yani sürekli hani ilk 45 dakika yine böyle bir şey yap yani bir heyecan vardı. İkinci 45 dakika tek taraflı bir maç oldu yani. 15 dakikada Yamal aldı tek başına yani ilk 45 dakika hiçbir şey yapmadı Yamal.
2: Evet.
1: Bence hiçbir şey yapmadı yani. Evet. Eren de Allah var karşısında iyi durdu. Bence her şeye rağmen 2. 45 dakikada da Eren karşısında kötü durmadı. Bu arada onu söyleyeyim. Yani bugün Avrupa'nın hangi sol beki olursa olsun zaten Yamal bunu yapar ona. Ben bu arada Eren'i de iyiler arasında yazarım bugün.
2: Evet, tabii canım.
1: Ben yani Eren Elmalı da bugün özellikle ilk 45 dakikada Galatasaray'ın attığı golde de yani o pası iyi vererek, dengeli vererek Batrakov, Leao'ya falan çok güzel gol attık. Aslında plan tam da bizim attığımız gol gibiydi. Leao'yu savunma arkasında kaçıracağız. Leao inecek,
2: indirecek,
1: geçecek ya da topla içeri girecek. Kendisi yapacak. Yani plan buydu. Ama biz bu planı sadece birkaç kez işleyebildik.
2: Ama yalnız...
1: Ama onlar da müsaade etmiyorlar. Ya, senin planın bu da. Onlar da biliyorlar o plan olduğunu.
2: Şimdi oyunu konuşuyoruz ama yani yanlışlarımız da bugün açık bir şekilde yüzümüze vurdu. Geçen sezon son 16'ya kaldığın senaryoda bundan daha fazlasını yapamaz bu merkez orta saha diyorduk. Bugün Barcelona karşısında açık bir şekilde büyük bir fırsatın pas geçildiğini görmüş olduk. Ya da Galatasaray yönetiminin transfer stratejisinde kadro planlamasında ne kadar büyük bir yanlış yaptığını görmüş olduk. Lemina Lucas pas sayıları ortada ve sen bu merkezde Barcelona'ya, Manchester City'ye, Liverpool'a
1: kafa tutamaz.
2: Kafa tutamayacağım. Bir kez daha ortaya çıktı. Aslında sen bu dersi geçen yıl almalıydın. Liverpool maçında, Juventus maçının rövanşında almalıydın. Çıkardın, teşhisi koydun ama tedaviyi unuttun, pas geçtin. Cesaret edemedin. O riski alamadın. Bak bugün kim girdi? Leicester Ugoçuk mu? Mesela Leicester niye girdi sahaya? Bak burada ben hocayı eleştiriyorum. Abi İlkay hazır olmasa da Leicester gireceğine İlkay girsin ya. Kontürlü oyuncu abi ben 28,5 milyon euro niye vereyim abi Leicester'e? Muhtemelen Ocak ayında gidecek tamam vermeyeceğim ama niye oynatıyorum abi İlkay'ı kazanayım. Kazanabilirsem ya da Niyaga girsin abi yarım saat 40 dakika Niyaga form zaten skor 4-1 ya. Hiçbir şey olmayacağı belli zaten maçtan. Ama bir tane oyuncu kazanmak bugün Galatasaray Barcelona'yı kaybetti. Ama bana göre Uğurcan'ı kazandı. 4 gol yemiş olsa da Uğurcan belki de maçın 8-9 olmasını engelledi değil mi?
0: Evet.
2: Abi yani niye bir oyuncuyu kazan? Niyaga'yı niye 40 dakika izlemesin Galatasaraylılar? Haluk abi diyor ki mesela maç oynanırken ben bu oyuncunun artık monte edilmesini istiyorum diyor. Ben de dedim ki abi hangi performansta? Hani neyi gördük ki? Neyi izleyebildik ki? Niyaga hakkında herhangi bir böyle net bir fikrimiz var mı? Yok. Niye izleyemediğimiz için yok. Belki de direkt 11 oyuncusu olabilecek bir futbolcu Niyaga.
1: Doğru. Yani senin %100 haklısın ama biz görmeden de karar veremeyiz. Abi görmemiz lazım. Artık bizim Niyaga'yı filan Gençler Birliği falan maçlarını görmemiz lazım. Abi ben artık yani Lemina, Torreira, Sara,

şeyinden böyle rotasyonundan çok sıkıldım. Yani bugün Lemina mesela, yani bugün Lemina'nın yerine mesela Niega oynasaydı maç başlangıcında ne değişecekti abi? Lemina bugün ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı.

0: Bugün değil evet ama yani Galatasaray'ın oraya iyi bir sırtı dönük oynayabilecek bir orta saha oyuncusu alması gerekiyordu. Gerekiyordu abi. Almadın orta saha oyuncusunu. Niye almadın? Para harcamayayım diye almadın. Eyvallah almadın ama sonuçları ya bugünkü maçtan bağımsız söylüyorum. Benim için ben zaten Lille ve Stuttgart 3 tane Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak Galatasaray üst üste. O 3 maçtan 6 puan benim istediğim. 6 puan. Ben o 6 puanla Galatasaray'ın alacaksa Lille'le Stuttgart'tan alabileceğini düşünüyordum. Benim için Şampiyonlar Ligi'nde hedefler hala değişmiş değil. Yani bir tek Sporting deplasmanında belki bir puan alınabilirdi. O Sporting de bugün gitti Lens'i yendi 2-0. Yani şimdi herkes yeniyor abi çatır çatır Şampiyonlar Ligi'nde
1: Geçen sene 9'du.
0: puan
1: Maraş.
0: kazanıyorsun. Tabii bu sene
1: Bence en kritik, en kader maçı bizim içeride Aston Villa. Ben Stuttgart'ı yeneceğimizi düşünüyorum. Ben
0: nasıl bunu sana düşündüren şey ne
1: Abi
0: mesela?
1: 40 dakikadaki oyun, Barcelona maçındaki o tutkuk, o kazanma hırsı. Yani dünyanın en iyi istediğimiz takıma karşı gol atıp öne geçebiliyorsak, ilk yarıyı evet Uğurcan'ın kurtarışlarıydı da olsa 1-1 bitirebiliyorsak, ya Galatasaray taraftarının o yarattığı ambiyans, kazanma enerjisi çok farklı bence. Ya bugün belki de Liverpool olsa, geçen yılki Liverpool olsa yine galip gelebilirdik. Ama Barcelona ya
2: Çok haksız
1: çok
2: rekabet
1: farklı
2: oldu
1: yani.
2: yani. Gerçekten.
1: Çok
2: Hani
1: farklı.
2: Galatasaray Erzurumspor'a gitti 4-0 kazandı ya. Benzer maç oldu biliyor musun? Hani Erzurum yani Galatasaray'a karşı Erzurum nasıl kaldıysa Galatasaray da Barcelona'ya öyle kaldı. Çok çaresiz kaldı yani. Hele ikinci 45 dakika. Yani düşünsene abi senin şimdi Osimhen gibi bir silahın var. Hiç faydalanamadın Osimhen'den bugün. Leao hadi golde yaptı atraksiyonu. Batrakov bugün mesela işte golü attı. Hatta bizim Alper söyledi. 2000 kaç yılında? 19 yılında UEFA Gençlik Ligi'nin finalinde Batrakov penaltı kaçırmış Barcelona maçında. Gözyaşlarını tutamamış. Bugün Barcelona'ya karşı golünü attı. Golü attı ama onun dışında hiç sahada yok. Yani savunma işin savunma tarafında çok ezildi Batrakov. Ben mesela Okan Hoca'nın ikinci 45 dakikaya neden Yunus ve Batrakov ve Lemina
1: Golü yemeden diyorsun
2: golü
1: değil mi?
2: yemeden çıkartması
3: Yunus daha
2: gerekiyordu?
3: 40. dakikada pili
2: Yani
3: bitmişti zaten.
2: Yunus, Batrakov, Lemina. Lemina mesela. Yani bence bugün bendeki en büyük hayal kırıklığı Lemina.
1: Evet. Bir de Lemina hani maç seçiyor diyorduk ya Şampiyonlar Ligi maçlarında hep sana özel performans veriyordu. Belki de kontrat almasının en önemli gerekçesi buydu ama sözleşmeyi aldığı maçlarda oynayamadı abi bugün. Mario
2: Bir de ben
1: Lemina. Bir de
2: sen
1: Osimhen de
2: yoktun. Ali
1: kötüydü
2: Naci'yle
1: Ali
2: sohbet
1: Kanal.
2: ettik. Şimdi Galatasaray bugün Barcelona karşısında açık alanda oynamadı. Yani yaslanarak oynadı. İşte Okan Hoca'nın tercihi Jakobs Eren oldu. Stoperde Jakobs. Yani ön alan baskısı yapmayacaksan, geniş alanda yakalanmayacaksan Abdülkerim Bardakçı bugün oynayabilirdi.
3: Evet.
2: Bu oyunda kapanan, çünkü kapandığın savunma anlayışında Abdülkerim Bardakçı'nın oyun bilgisi, stoper özellikleri, hava hakimiyeti, itişi, kakışı
3: Yani
2: falan
3: Uğurcan'ın taca attığı topları Osimhen'e
2: ulaştırabilirdi. Yani topu oyuna sokma becerisi. Yani buralarda bunlardan faydalanabilirdi Galatasaray. Ama Okan Hoca işte Yamal'ın oradaki hızına cevap verebilmek için bence iki tane hızlı oyuncuyu tercih etti orada.
1: Bir daha bir sürekli
2: Çabuk
1: savunma arkasına koşu attılar ya.
2: attılar ama zaten savunmayı geride kurduğun için yani o kadar hıza ihtiyacın olmadı. Yani bugün Jakobs oynayınca ne değişti mesela? Yani diyebilir misin ki Jakobs?
1: Ya ben
2: Yani Jakobs
1: Abdülkerim'i
2: oynamasaydı bugün
1: oynatmamanın
2: Abdülkerim Bardakçı oynasaydı bir fark olur muydu diye soruyorum. Daha doğrusu benim sorum o.
1: olmazdı tabii ki ya. Yani kim oynarsa oynasın olmazdı bence yani. Bugün de hayır bence Abdülkerim'i korumak adına da doğru karardı. Çünkü Abdülkerim de linç çukuruna ilk atılmaya hazır oyuncu konumunda Galatasaray'da. Maçtan bir gün önceyi düşünelim. Herkes şunu söylüyordu. Ya Abdülkerim ağır kalacak. Manchester City karşılaşması ortada. Dilerim Jakobs'la başlar. Herkes bunu söylüyordu. Bugün iki hatasında Abdülkerim şu an hedef noktasında.
2: Hayır benim söylemeye çalışma şey anlaşıldı değil mi?
1: Tabii tabii
2: Ya
1: tabii.
2: ben niye öyle
1: Abdülkerim
2: oynuyorum? Şunun için söylüyorum.
1: doğru.
2: Yani bir
1: Geride
2: bu oyun
1: bekleyecekti zaten.
2: böyleyse bu oyunda yani Abdülkerim oynamış ha Jakobs söylüyorum. Hız açısından söylüyorum. Yani hızını biz Jakobs'un hızından bugün yani bir şey hedefledik tabii ki Yamal'a karşı ama bir sonuç alamadık. Yani Abdülkerim Bardakçı'nın da hızı bizim için sınırlı kalırdı ama senin söylediğini anlıyorum. Yani bugün dört birlikte şimdi kelle avına çıkmıştık biz. Abdülkerim
1: İki hata
2: Bardakçı,
1: yapsaydı.
2: Barış, şey işte ne bileyim Leslie, Torreira şimdi bugün herkes sevmediği Galatasaray'da sevmediği oyuncuyu kesme modundadır şu anda. Ama ben bir kez daha söylüyorum. Ben çok samimiyetimle söylüyorum.
0: Yani bu

0: Bugün kötü bir futbol akşamı var abi futbolda. Bunlar var. Yani Galatasaray'ın gücü bugün Barcelona'ya yetecek güç değildi. Galatasaray'ın gücü yetmedi Barcelona'ya. Ve ben iddia ediyorum yani bu Barcelona'ya Avrupa'da gücü yetecek çok az takım var. Bugün 2-0'ı bulsaydı Galatasaray belki bugün yani çok büyük mutlulukla çıkardık. Ama skoru aldığımız için mutlu olurduk yani. Oyundan mutlu olmazdık. Oyun çünkü maçın 1. dakikasından 90. dakikasına evet. kadar Barcelona ne isterse öyle oynandı.
1: Evet. Hatta işte 1-1'ken Hikmet'in söylediği laf çok güzel abi. Pasla yordular bizi. Oynayarak yordular. İkinci yarıya yatırım yaptılar. Nakavt ettiler.
2: Ben orta saha konusuna çok takıldım. Maçın başından sonuna kadar. Hani Lemina zaten sözleşme imzalanacak söylemleri çıktığı andan itibaren ben Lemina ile sözleşme imzalamanın büyük hata olduğunu yazın senle de çok konuştuk abi burada. Üstüne basa basa söyledik. Şimdi Lemina ile alakalı plan neydi bilmiyorum ama Lemina kendi performansından memnun mu mutlu mu onu bir ayrıca sorgulaması lazım. Ben birini linç etmek için söylemiyorum. Şimdi bu kadar ayağı çabuk oynayan bir Barcelona merkezine karşı sağından soluna dönene kadar mevsim değişen bir oyuncuyla çıkmak bir kere bence çok mantıklı bir tercih değil. Geriye gömülüyorsun, orada da katılıyorum. Arkaya gömülüyorsun ama arkana adam kaçırıyorsun. Yani Abdülkerim adam kaçırıyor diye oynatılmıyordu. Jakobs'un da arkasına onlarca kez kaçtılar. Ceza yayında hiç kimsenin olmayışını ben anlamlandıramıyorum. Yani Galatasaray orta sahası geçen sene mesela Liverpool elit bir takım değildi. Ama elit olmayan Liverpool Galatasaray'a çok ciddi problem yarattı. Barcelona elit takım.
1: Tabii.
2: Barcelona şu anda dünyada formda oyuncu sayısı en yüksek takımdır belki. Yani dünyanın en iyi takımı konusunda belki başkalarının başka fikirleri olabilir. Ama sayı olarak bu kadar formda adamın bir arada hepsinin üst düzey performans gösterdiği başka bir takım yok dünyada. Yani kim alsa topu etki yaratıyor. Rodri mesela diyorsun ki işte durarak oynuyor falan deniliyor. Bakıyorum sosyal medyada işte çok ağır şöyle böyle. Sahanın en fazla koşan oyuncusu Rodri. Her yerdeki bağlantıyı sürekli sağlıyorlar ve bunu 10 kişi yapıyorlar. İşte Erzurumspor örneği de çok güzel abi. Yani Galatasaray elit takımlarla karşılaşana kadar defolarını görmüyor. Galatasaray'la Barcelona çeyrek finalde karşılaşmış olsa buraya kadar gelmek başarıydı falan deniliyor. Şimdi grup maçında gördü eksilerini. Yani o zaman çünkü şöyle denecekti. Ya kardeşim çeyrek finale çıkılmış. İşte orada herhalde defomuz olacak.
1: Geçen sene yaptık işte o hatayı. İçeride Liverpool'u yendik ama
0: deplasmanda
1: son 16 takımın 16 şeyinde yani, evresinde gördük abi farkı.
0: Lank'ın parmağına bir şey olmasa durmayacaklardı. Evet. Durmuyorlardı yani. Ki bir de penaltı kaçı kurtardı Uğurcan. Dünyanın pozisyonu. Bu arada Uğurcan deyince Barcelona'nın kalecisi yani Sané ile Barcelona'nın kalecisi bir topa koştular birlikte. Avantaj bence Sané'deydi. Ya Sané'den hızlı Barcelona'nın kalecisi. Yani diyorsun bizim çocukluğumuzda yani daha böyle biz gençken şöyle sarkık libero diye bir şey vardı. Yani. Evet. Liberolar daha sarkık. Barcelona'nın kalecisi sarkık libero gibi oynuyor. 10 dedin ya bence 11 kişi oynuyorlar.
1: İlk yarıda kaç kere çıktı?
0: Yani savunma arkasına attığın toplarda bugün bir tane Osimhen'in var ikinci yarıda. Yani biraz uzun vurdu Osimhen. Düşün Osimhen o topa yetişemedi kaleci çıktı. Yani iki tane pozisyonu var ikisinde de Barcelona'nın kalecisi sarkık libero gibi hop süpürdü iki pozisyonu da.
2: Bir de şey şimdi bu tip takımlara karşı çok fazla mesela taktiksel olarak eleştiremiyorsun. Performans olarak herkes 37-38'e bitti. Yani çok Okan güzel. Hoca diyordu ya iki tane ilk 11'imiz olması lazım. Oyuncu değiştirme hakkın 10 olsa yine 70. dakikayı görmeyecektin. Barcelona öyle bir takım. Bunu bir kenara koyuyoruz. İşin özeti elit takımlara karşı nerede olduğumuzu Türk takımları olarak görmek açısından iyi bir maç oldu. Hani böyle biz zaten bilmiyor şampiyon muyduk? Kadroyuz falan diye.
0: Bilmiyor muyduk?
2: Demek ki bilmiyormuşuz. Ben biliyorum. Şu orta sahayla çıkıldığına göre hala ve tüm beklenti Lemina ve Torreira'dan hala. Şimdi Torreira da yok sahada.
0: O felaket. O da bu Galatasaray kariyerinin en kötü maçlarından birini oynadı. Ama şunu unutmamak lazım. Ya karşıda da az önce söyledim ya Pedri ile Rodri oynuyor.
2: Tabii. Bir de yanında herkesi sıfırla çarpan Lemina var.
0: Tabii.
2: Yani. Seni de aşağıya çekiyor.
0: Çekiyor.
3: Kim ne dedi?
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Galatasaray'ın Barcelona'ya yenilmesi şaşırtıcı mı? Hayır, yani namussuz bir takım. Yani abi Yamal'ın goldeki hareketini görmediniz mi adam? Cin gibi oldu ayakları herifin ya. Yani gece karanlıkta görsen korkudan felakna sokulsun. Pedri'ye bakıyorsun, yapay zekaya prompt girmişsin gibi hani. Bana hiç topu kaybetmeyen, işte her pasın açısını hesaplayan, baskı altında bile doğru karar veren kusursuz bir orta saha yarat desen buyur Pedri. Tabii ki sıklet farkı var, yetenek farkı var, organizasyon farkı var, var oğlu var. Yani Barcelona'nın kalitesini inkar ederek yapılacak hiçbir analiz doğru olmaz. Ama burada çok önemli bir ayrım var. Barcelona senden daha iyi olduğu için yenilebilirsin. Fakat senin yıllardır yaşadığın sorunların Barcelona karşısında yeniden ortaya çıkmasını sadece rakibin kalitesiyle de açıklayamazsın. Yani Davinson'un yaptığı savunma hataları sadece Barcelona maçında olmuyor ki. Baskı altında top çıkaramama sorunu sadece Barcelona karşısında yaşanmıyor ki. Sağ bek meselesi, stoper meselesi, savunmanın arkasındaki boşluklar. Bu sorunlar Galatasaray'dan bir türlü gitmiyor. Reenkarnı olup geri geliyorlar. Allah reenkarnasyona inanacağım artık yani. Yani buna bakalım bu maçta. Yoksa Barcelona nasıl bir takım? İşte Hansi Flick geldiğinden beri savunma çizgisini öne çıkarmaktan korkmayan, rakibi kendi yaralarına hapseden, topu kaybettiğinde hemen geri kazanmaya çalışan bir takım. Rakip Real Madrid olmuş, başka bir takım olmuş, fark etmiyor, prensip aynı. Bunun riski vardı. Neydi? Arkaya bırakacağı alandı. Savunma çizgisini bu kadar öne çıkarırsan rakibin hızlı oyuncularını geniş alanlarda durdurmak zorundasın. Ve Galatasaray maçın başında buraya çalışmış. Yani sağ tarafta oyuncuları toplayarak Barcelona'nın savunma dengesini değiştirmek, ardından Leao'yu birebir bırakmak. İşte buna şey diyorlar ya futbolda, overload. Yani bir bölgede oyuncu yoğunluğu yaratmak. Leao iki defa bu şekilde birebir kaldı. Birinde topu taşıdı, Batrakov topsuz koşusunu yaptı, ceza sahasına girdi, vurdu ve Galatasaray öne geçti. Zaten diğerinde de korner kazanıldı, biliyorsunuz hikayeyi. Şimdi burası çok önemli. Hani o gol şans eseri gelmedi. Okan Buruk'un rakibin savunma yapısındaki zaafı hedeflediği bir organizasyonun ürünüydü. Bu bence kıymetli. Keşke görüntü olsa. Leo'nun o şey derdim ya, topla buluştuğu anı dondur. Barcelona'nın öndeki savunma çizgisini göster. Orada Batrakov'un topsuz koşusunu böyle okla takip et. Sonra golü normal hızda oynat. Üstelik mesele sadece hücumda değildi. Yani Galatasaray ilk bölümde merkez savunmasını da doğru yapıyordu. Pedri istediği bölgelerde rahat rahat topla buluşamıyordu. Fermin istediği boşlukları kullanamıyordu. Eren Elmalı'nın o savunmadaki müdahalelerine bakın. Topu kazandığında hemen paniklemiyor. Çıkarken doğru anı kolluyor. Yani Galatasaray doğru preste yapabiliyordu. 4. dakikada pres sonrasında kazanılan taç var. 11. dakikada bir başkası. 26. dakikada Pedri'ye baskı yapılıyor. Ama orada Pedri'nin nasıl bir oyuncu olduğunu da görüyorsunuz. Yani o presi öyle bir kırıyor ki. O işte bu seviyede kaliteli oyuncu farkı falan. Ama bütün bunlar bize bir şey gösteriyor. Galatasaray'ın Barcelona'ya karşı hiçbir şey yapamadı. Doğru değil abi. Bir şeyler yapabiliyordu. Bunu sürdüremedi. Zaten asıl hikaye de burada başlıyor. 1-0'ı korumak. Ama bunu sadece savunma yapmak gibi düşünmeyin yani. Hani 1-0'ı korumak bu bir oyun alışkanlığıdır. Ve alışkanlık dediğin şey devamlılığın ürünüdür. O yüzden burada bizim Recep Reis'in çok sevdiğim bir ifadesini kullanacağım. Der ki abi ligin kadar konuş. Seni rakiplerin ne kadar zorluyor ki? Kasımpaşa maçını hatırlayın. Galatasaray'ın karşısındaki takım belli bir bölümde geri çekiliyor. Alanını savunmaya çalışıyor. Galatasaray bireysel kalitesiyle rakibini açabiliyor. Ama Barcelona karşısında sen geri çekildiğinde rakibin seni çekildiğin her metreyi başka bir hücum fırsatına dönüştürüyor. Yani senin liginde rakiplerinin sana yaşadığı sorunları bugün Barcelona sana yaşattı. Ve bu sadece koşu meselesi değil, bu bir kültür, oyun kültürü meselesi. Şimdi biraz saha içine gireceğim ama bunu herkesin anlayabileceği şekilde anlatmak istiyorum. Barcelona'nın futbolunda çok kritik bir şey var. Bu takım sadece oyuncu sayısıyla üstünü kurmuyor ya. Oyuncular sürekli yer değiştiriyor, senin savunma düzenini bozuyor. Bir oyuncu içeri giriyor, diğeri çizgiye açılıyor. Biri topa yaklaşıyor, öteki onun boşalttığı alana koşuyor. Pedri, Fermin, Olmo, Yamal, bir bakıyorsun dördü birbirine yaklaşıyor. Sonra birisi ayrılıyor, savunmacıyı yanında götürüyor. Arkasında yeni bir boşluk açılıyor. Galatasaray ne yaptı? Bazen

bu oyuncularla eşleşmeye çalıştı. Şimdi ilk bakışta doğru gibi görünse de hani rakibin tehlikeli oyuncuları var, onları kontrol etmek istiyorsun. Ama burada müthiş bir problem var abi. Barcelona'nın oyununu sadece kimin kimi tuttuğuna bakarak savunamazsın. Çünkü Barcelona'nın asıl silahı kimin nereye hareket ettiği. Mesela Gordon içeri geliyor, ona karşı bir sıkıştırma oluşturuyorsun. Peki Cancelo? Boş kalıyor. Cancelo orta sahadan bir futbolcu göndersen bu kez Pedri rahatlıyor. Yunus'u çektin oraya da olmadı işte. Pedri'yi kapatmaya çalıştığında başka bir oyuncu boşluğa giriyor. Yani bu takım sana sürekli bir tercih yaptırıyor. Ve tercih yaptığın anda cezayı kesiyor. Barcelona sayılardan değil hareketlenmelerden oluşan bir takım. Ve Galatasaray'ın özellikle ikinci yarıda başına gelen buydu. Yani bir oyuncu Barcelona'nın kurduğu üçgene doğru çıkıyor, arkada boşluk açılıyor. Yamal o boşluğu görüyor, Fermin oraya koşuyor, gol. Şimdi böyle anlatınca basit görünüyor ama bunu 90 dakika boyunca bu tempoda, bu teknik kaliteyle yapmak o Barcelona'nın gücü işte. Galatasaray'ın sorunu buna karşı geliştirdiği savunma düzenini koruyamaması. Koruyamazsın bazen, Barcelona bu. Ama şu parantezi açalım burada. Bu doğru bir soru olacak çünkü. Bütün bu rakibin gücünden bağımsız. Ya bu takımın sağ beki kim? Arkadaş. Barış mı? Şalay mı? Singo mu? Bir ara futbolcu listesini açıp kura çekeceğiz herhalde. Hani bugün sağ bek kim olsun? Çek bakalım ya. Ya Galatasaray'ın envanterinde herkes bek adayı. Yani bir gün hepiniz bek olabilirsiniz. Ya 4 yıldır aynı teknik direktörle devam eden bir takımdan söz ediyoruz. 4 yıl. Ama biz 4 yılın sonunda kimin nerede oynayabileceğini tartışabiliyoruz. Sağ bek değişiyor, sol bek değişiyor, sol stoper değişiyor. Rakibe göre orayı yama, burayı kapa. Sonra karşınıza Barcelona çıkıyor. İşte Barcelona makine gibi oynuyor diyor Okan Buruk, övüyor. Peki o makine nasıl ortaya çıkıyor? Oyuncuların birbirini tanımasıyla, mesafeleri ezberlemesiyle, aynı hareketlere benzer cevaplar vermesiyle. Senin de bu seviyede olmasa bile biraz bunu inşa etme, bu mantalitede olman gerekmiyor mu? Hani bu takımı presiyle övüyoruz ama mesela Galatasaray'ı, oyunu geriden nasıl kurduğunu niye konuşmuyoruz mesela? Yani Barış Alper'den sağ bek olur. Bu tartışma bugün yapılır mı Allah aşkına ya? Asıl bu takım geriden nasıl oyun kuruyor? Yani daha doğrusu hala nasıl kuramıyor da panikle uzun böyle at babam at oynuyor. Bu tartışan yok ya. Bu sağ bekinde işinse, sol stoperinde işinse bunu tartışırsın işte. Bu takım topu kazandığında ne yapacağını biliyor mu? Rakip baskı yaptığında hangi oyuncunun nereye yaklaşacağını biliyor mu? Bek içeri mi girecek, çizgide mi kalacak? 6 numara stoperlerin arasına girer tamam da önlerinde ne zaman kalacak? Yani maç sabah verilmiyor ya bu kararlar. Bunlar tekrarla oluşur, haftalarla oluşur, aylarla oluşur. Oyun alışkanlığıdır yani. Bana şey demeyin ama şimdi diyeceksiniz Barış mücadele etmedi mi? Etti. Şalay mücadele etmiyor mu? Ediyor. Ama kardeşim iyi niyetle, mücadeleyle sen Avrupa'nın elit takımlarına karşı sürekli ayakta kalamazsın. Ben futbolcunun kötü olduğunu söylemiyorum ki. Futbolcunun iyi olmasıyla, oynadığı mevkinin gerektirdiği özellikleri sahip olması, gerektirdiği özelliklere sahip olması aynı şey değil ki. Barış sağ bekte krallar gibi mücadele etse bile, hani onun bir sağ bek gibi savunma pozisyonu almasını, baskı altında doğru açıyı bulmasını, oyunu o mevkide yıllardır oynayan biri gibi okumasını sana garanti etmiyor. Singo'nun ama yokluğunda, ama formsuzluğunda, ama yetersiz kaldığında oraya sürekli bir oyuncu devşiriyor olmak şu soruyu sorduruyor bana. 4 yıldır ne kadar sağlıklı bir yapı kurulmuş? Ve burada sadece oyuncu seçimini tartışmıyoruz. Oyuncu profillerinin birlikte nasıl çalıştığını tartışıyoruz. Galatasaray'ın savunmasında Davinson'un bazı pozisyonlardaki hatalarına bakın. Rakip ligde Çorum'da olsa yanlış karar verebilen bir oyuncu, Barcelona'da olsa yanlış karar verebilen bir oyuncu. O yüzden hani abi rakip Barcelona'ya, o yüzden sadece onu demeyeyim ben. Bakın Cancelo'nun golüne. Pozisyonu savunmaya devam etmen gerekirken offside beklentisiyle el kaldırdığın anda rakibin topa vuruyor. Sen bir an duruyorsun, adam durmuyor. Cezayı kesiyor. O vardır ya, bir anlık duraksama hani bu seviyede büyük, bunu diyoruz ya hep hani o işte. Peki savunma dengesi zaten kırılmış bir takım. Burayı böyle kapatayım, ikinci yarıya geçeyim. Nasıl çıkıyorsun? Şimdi ilk yarının sonlarına bakın. Galatasaray'ın oyundan düşmeye başladığını görüyorsunuz. Orta saha haliyle yoruluyor. Savunma ile orta saha arasındaki mesafe açılıyor. Top kazanıldığında ileriye çıkmak zorlaşmış. Uğurcan'ın kurtarışları var. 1-1 gittin. Ki önemli bir fırsat bence. Çünkü soyunma odasına sen 1-1 gidiyorsan
Hala maçın içindesin.

0: demektir. Şimdi bir düşünelim. Karşında Barcelona var. İlk yarıda işe yarayan bir planın var. Ama planın işlemeyecek daha fazla gibi, onu da görüyorsun. O halde bir şey yapman lazım. Torreira Lemina ikilisinin fiziksel durumuna bakarsın. Orta saha bağlantısını güçlendirmeyi düşünürsün. Savunma yerleşimini yeniden düzenlersin. Oyuncu değişikliği gerekir mi? Belki. Diziliş değişikliği gerekir mi? Belki. Ama mutlaka bir cevap gerekir. İşte teknik direktörlük bazen tam olarak bu. Yani maçın senden bir hamle istediğini görmek. Şunu söyleyebilseydik. Okan Buruk maçı gördü. Hamlesini yaptı. Ha, olumlu olurdu, olmazdı. Yani bunu sonucuna göre tartışırdık. Ama takımın geriye gidişine müdahale edilmesini beklemek yanlış değil. İkinci yarı başlıyor. 50. dakika Fermin. İşte Gordon Galatasaray 5 dakikada 2 gol yiyor. Ve 58'de Galatasaray 3 oyuncu değiştiriyor. Yani değişiklik geldiğinde maç 3-1. Bakın ben hani burada şu oyuncu çıksaydı, bu oyuncu girseydi kesin kazı, böyle bir şey söylemiyorum. Böyle bir iddiada bulunmam. Ben maçın değiştiğini gören bir teknik direktör buna zamanında cevap verebilirdi diyorum. Hansi Flick'in hamlesine bakın. 59 Adeyemi oyunda, 65. dakikada Adeyemi golü atıyor. Barcelona maçı yönetirken Galatasaray maçın içinde kalmaya çalışıyor. Bu mantaliteyi anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki yoksa iki takımın kulübeleri aynı mı yani? Kadro kalitesi aynı mı yani? Ama bu da bir soru. Burada soruyu büyütmek gerekiyor. Yani Galatasaray neden her oyuncu değişikliğinde takımın zayıflayabileceğinden endişe duyuyor? Neden bazı mevkilerde hazır bir alternatif yerine yeniden bir oyuncunun başka pozisyona adapte olmasını bekliyor? Buna ne diyoruz biz? Kadro derinliği. Şimdi geldik asıl tartışmaya. Galatasaray'ın Barcelona karşısında kaybettiği şey yani sadece maç mı? Yoksa uzun süredir görmezden geldiği bir gerçekle yeniden karşılaşması mı? Ben onu demeye çalışıyorum güzel insanlar. Hep aynı cümleyi duyuyoruz biz. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz. Tamam. Peki nasıl? Şampiyonlar Ligi takımı nasıl olunur? Yani pahalı futbolcu olarak mı? Yok. Pres yaparak mı sadece? Yok. Sadece yıldız oyuncuların bireysel performansıyla mı? O da hayır. Yani sen Avrupa'nın yüksek seviyesinde rekabet edebilmen için birbirini tamamlayan temel özellikler gerekiyor. Kolektif pres gibi. Ki Okan Buruk'un en çok övgü aldığı konulardan biridir. Galatasaray doğru zamanlarda çok iyi pres yapabiliyor. Ama ikinci meseleye gelelim. Baskı altında top çıkarabiliyor musun? Şimdi bir takımın pres yapmasını övüyoruz ama rakip de sana pres yapacak ya. Onun o zaman seni ne yapacağını biz yeterince konuşmuyoruz. Okan Buruk'u gördüm bir arada. Ya bir çabuk oynayın falan diyordu, isteme diyordu. Peki oyuncular o topu çabuk oynayacak pas açılarına, pozisyon alışkanlıklarına, bağlantılara ya da kaliteye sahip mi? Yoksa sadece çabuk oynamalarını mı istiyoruz? Üçüncü mesele geçiş oyunu kalitesi. Leão var. Batrokov gibi hareketli bir orta saham var. Bu oyuncuların geçişte tehlike yaratabileceğini biz zaten ilk golde gördük. Ama süreklilik üretebiliyor musun? Dördüncü mesele fiziksel kapasite. İlk yarım saat değil, maçın tamamında dayanabilecek misin? Belki de o yüzden 1-0'ları koruyamıyorsun. Duran topları da ekle. Kadro derinliğini de ekle. Ben buna deneyimi de ekleyeyim. Ben buralar biraz deneyimle gider diyorum. Oynayacaksın. Bu baskıları yaşayacaksın. O zaman öne de geçsen ne yapacağını, gol yediğinde nasıl tepki vereceğini, rakip üstüne geldiğinde nasıl ayakta kaldığını öğreneceksin. Ama en önemlisi bütün bu özelliklerin birbirinden bağımsız olmadığını anlayacaksın. Çünkü baskı altında top çıkaramıyorsan iyi geçiş yapamazsın. İyi yerleşemiyorsan doğru pres yapamazsın. Kolektif o savunma mesafelerini koruyamıyorsan bireysel kaliten seni sonsuza kadar kurtarmaz. İşte modern futbol böyle bir oyun. Kabacasını söyledim tabii. Oyuncu profilin var mı? Baskı yönetecek 6 numarana bak. Hem savunma yapacak, hem top taşıyacak, hem de tempoyu koruyacak 8 numarana bak. İki yönlü atletik beklerine bak. Bunların birbiriyle uyumuna bak. Çünkü Şampiyonlar Ligi takım olmanın aşamaları var. Bireysel yeterlilik gibi. Yani oyuncuların bu seviyenin hızına, baskısına, atletizmine dayanabilecek mi? Profil uyumu gibi. Senin 6 numaranla 8 numaran, bekinle kanat oyuncun birbirini tamamlıyor mu? Ya da kolektif yeterlilik gibi. Yani birlikte oynadıklarını bir takım oluşturuyorlar mı? Yoksa sadece çok iyi futbolcuların aynı formayı giydiği bir topluluk mu ortaya çıkıyor? İşte bence Galatasaray için sorulması gereken sorular en başından beri bu. Ve ben buna gayret ediyorum hep. Tek tek baktığımda kötü oyuncular görmüyorum ama aynı oyuncuların birlikte oluşturduğu yapıda yüksek seviyede denge görmüyorum. Transfer değeriyle oyun değeri her zaman aynı şey değil. Bunu unutmayalım. Yoksa Barcelona yenecek tabii abi. Yenecek yani. Konu o değil ki. Sen vitrini çok güzel düzenlemişsin ama binanın tesisatını hala tamir edememişsin. Sonra Barcelona geliyor, su basıyor. Konu bu. Bu kadar. Ben de senelerdir aynı şeyi söylemeye çalışıyorum. Hatta ilk başta söylerken de yalnızdım. Bir arabada laf yedim. Okan Buruk'un da burada sorumluluğu var dedim. Yıllardır görevdesin. Sadece maç kazanmaktan değil, sürdürülebilir bir oyun inşa etmekten de sorumlusun. Yönetim almıyorsa bunu anlatacaksın. Eksik varsa söyleyeceksin. Çünkü sen sustuğunda yönetim de eksikliklere gidermediğinde bedeli sonunda saha ödüyor. Sonra makası böyle büyük maçlarda makyaj dökülüyor. Yani ligde gider abi, sorunlar gözükmez. Lig bizim ligi biliyorsun. Şampiyonluk geliyor, kutlamalar yapılıyor. Sonra Avrupa maçları başlıyor, biz yine aynı meseleleri konuşuyoruz. Sağ bek, savunma dengesi, oyun kurulumu, kadro derinliği. Bu sorunlar sanki her sezon yeni ortaya çıkıyormuş gibi tartışıyor. Hayır, aynı sorunlar farklı sezonlarda farklı formalarla karşımıza çıkıyor. Ve o yüzden ben bu maçın faturasını hani futbolcuya kestim, Barcelona'yı nasıl yenemezsin, teknik direktör şöyle falan. Hayır, oyuncu profillerini seçen, kadro dengesini kuran, o birkaç yıllık hedefi belirleyen herkesin bu maçta makyajı dökülüyor böyle maçlarda. Yoksa Barcelona'ya yenilmek anlaşılabilir. Ama yıllardır çözülmeyen sorunlarla Barcelona'nın karşısına çıkmak, o ciddi bir tartışma. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi iş biraz zorlaştı. Sporting'e yenildin, Barcelona'ya kaybettin. Önünde de Lille deplasmanı var. Lille karşısında da şimdi yine 1-0 öne geçtin diyelim. Sonra ne olacak? O 1-0 oynayabilecek misin? Rakip seni baskı altına aldığında oyunu sakinleştirebilecek misin? Topu ayağında tutabilecek misin? Yoksa yine aynı filmi mi izleyeceğiz? Bunu konuşmak lazım. Yoksa Barcelona üstünlüğü kabul edelim yani, ama Galatasaray'ın eksikliklerinde Barcelona'nın üstünlüğünün arkasına saklamayalım. Lille maçı bizi sıkıntıya sokar o anlamda. Çünkü Türk futbolunda da sevdiği bir şey var. Yenildiğimizde rakibin ne kadar güçlü olduğunu anlatmak. Tamam, güçlü. Peki biz neden kendimize göre kendimizden daha güçlü değiliz? Eski versiyonumuzdan değil. Eski kendimizden niçin daha güçlü değiliz? O yüzden Lille maç öncesi şunu unutmayalım. Barcelona Galatasaray'ın sorunlarını yaratmadı. Barcelona Galatasaray'ın sorunlarını görünür hale getirdi. Bütün mesele bu. Ve son sözüm de şu olsun. Galatasaray 4 golü yediği için değil, yıllardır aynı golleri yemenin nedenlerini ortadan kaldıramadığı için bu maç konuşulmalı. Bence.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Kim ne dedi?
3: Aston Villa'nın kendi sahasında kazandığı bu sezon ilk karşılaşma oldu. Fenerbahçe'yi 6-0'lık mağlup etmesi sonucunda tabii ki yine her zaman olduğu gibi Murat Aşık, Şansal Büyükağ ve Olcan Akşe ile beraber bu hezimeti konuşacağız. Fenerbahçe için çok ağır bir akşam. Tabii ki yani yansımalarını, sonuçlarını yine programımızda değerlendireceğiz. Her zaman olduğu gibi sorularınızı, görüşlerinizi, beğenilerinizi canlı yayınımıza bekliyoruz. Açıklamaları merak ediyor olacağız tabii ki sizler gibi. Geldikçe de ekranınıza getireceğiz. Hoş geldiniz.
4: Merhabalar.
5: Merhaba.
3: Felaket bir akşam Fenerbahçe için. Şansal abi, yani maç önce canlı yayında konuştuk. Endişe ettiğimiz ne varsa kat be kat bugün kalemizde gördük. Goller olarak sonuçlandı. 6-0'lık çok ağır bir yenilgi. Yani tabii ki maçı konuşacağız ama yansımaları da bunda merak ediyorum. Sonrası için de Fenerbahçe için önemli olacak. Yani bugün neyi yanlış yaptı gibi bir yerden sormayacağım ama yani çok çok felaket bir skor aldı bugün Fenerbahçe.
6: Futbolda her sonuç var diye klasik bir laf vardır ama bu sonuç çok klasik tanımlamaya giren bir sonuç değil. Maalesef Fenerbahçe adına, Türk futbolu adına bugün yüz kızartıcı bir sonuç aldık. Hani Fenerbahçe, hani söylemek istemiyorum, bu kadar çaresiz kalamaz. En hafif ifadesiyle söylüyorum. Bu kadar çaresizlik olamaz. Sen 3 gün önce 3-0 kazandım diye Rize'deki, özellikle ilk yarıdaki berbat oyunu görmezsen gelip burada 6 gol yersin. Üstelik de Premier Lig temposunun çok gerisinde oynayan, neredeyse antrenman maçı yapan Aston Villa'ya karşı. Hadi dün Galatasaray 4 dedi, Barcelona. Tabii. Barcelona takımı. Bugün Fenerbahçe 6 gol birden yiyorsun. Yakın tarihin herhalde.

0: En büyük
1: Fenerbahçe
0: hezimete bu.
1: Fenerbahçe tarihinin en büyüğü şampiyonlar.
0: Öyle, öyle mi?
1: Evet.
0: Yani
1: 5 öyleydi, 6 da öyle. Ha.
0: İnanılır gibi değil. Nereden be? Ya İsmail Kartal'ı dinliyorum. Bu maça çok iyi çalıştık. Bu maça çok iyi çalıştık. Ben Fenerbahçe'nin Lyon ve Roma maçları dışında Fenerbahçe'nin futbolunun öne gittiğini, çalışmanın sahaya yansıdığını hiç görmedim. Eğer bir futbol takımı nasıl geriye gider? Bunu çalışıyorlarsa İsmail Hoca'ya 100 yıldız. Son derece başarılı. Ama kardeşim bir takım sezon başından bu yana da biraz gelişir, biraz değişir. Şok hareketler yaparsın, onu alırsın, buraya koyarsın. Yani bir de şu var, mücadele et, boğuş, kaybet. Yani sıradan bir maç oynuyorsun gibi hep ne diyoruz? Şampiyonlar Ligi oynadın mı maksimum değerlere çıkacaksın. Sen minimum değerlerle adeta bir gamsızlar ordusu gibi böyle Oğuz'u bir tarafa alarak konuşuyorum bunları. Bu kadar kötü oynarsan karşındaki da Aston Villa Premier Lig'de durumuna kadar kötü olursa olsun. Yani 4 şutun var, 4'ü de Oğuz'dan. İkinci yarıda yarım pozisyonun yok. Vedat Muriç denen bir santiforun var. 2 tane net pozisyon, ağırlığından, yavaşlığından vuramıyor. 2 golde şanssızlık diyelim. Biri Skriniar'a, biri kime çarpıp? Bartu'ya çarpıp girdi. İkinci golde Vedat'ın kısa pası, İsmail'in iyi pasamaması. Üçüncü golde İsmail, penaltıda İsmail. Yani Fenerbahçe forması giydiği günden beri bu hezimet bir futbolcuya yıkılamaz ama bu kadar kötü bir İsmail ilk defa görüyorum. Ve İsmail Hoca, yani iki İsmail de ortada aslında. İsmail Hoca ya şu Semedo'nun kanadına bir bak kardeşim ya. Allah aşkına ya, gözünün önünde oynuyor ya. 3 metre önünde oynuyor ya. Zaten Greenwood geri gelemiyor. Bak Greenwood'u da kaybedecekler.
2: Herkes kaybeder. Hetsin
0: böyle oynarsa Greenwood da yakında buna biz 35 milyonu nereden verdik diye başlayacaklar. Adam kenarda alıyor ortaya, alıyor ortaya, alıyor geliyor. Şu adamı önde oynat iyice. Bu adamı santror arkası oynat. Hiçbir şey yapmıyorsun. Konuşacak çok şey var. Çok arkadaşlarıma iyi, bırakayım ama bu akşam İsmail Hoca'nın ne söyleyeceğini çok merak ediyorum. Bir su şişesine bahane edip istifa etmişti. Bugün 6-0'dan sonra açıkçası tavrı ne olacak onun çok merakı içindeyim.
2: Ben de öyle. Birazdan gelecek açıklamalar. Murat abi yani burada tabii devre arasında konuştuk. İkinci yarıya başlarken acaba skoru
3: değişik
2: tutmak.
3: Değişik bekliyoruz dedik.
2: Değişik bekliyoruz dedik. Skoru tutmak Fenerbahçe için biraz daha hayırlı olabilir mi acaba dedik. Bunu söylerken bir vizyonsuzluk noktasından aslında söylemedik. Çünkü bağıra bağıra maçın aslında buraya geleceği belli. Aston Villa'nın alan bulduğu çok bariz bir şekilde belli. Skoru da buraya taşıyacakları belliydi. Fenerbahçe teknik heyeti önlem almamayı tercih etti ve aynı 11 ile başladı ikinci yarıya.
3: Fenerbahçe teknik heyeti maç 4-0 olsun oyuncu değişikliği yapayım. Yani şöyle hayal ettiler. 4'ten döndürürüz maçı diye düşündüler yapacağımız muhteşem hamlelerimizle. Diye düşündüler herhalde yani, çünkü ya bir maç 3-0 devreye giriyorsan bir dokunursun takımına. Ya bir sıkıntı vardır takımında. İlla bu arada 4-0'a da dokunabilirsin.
2: Tabii. Öndeyken de dokunabilirsin.
3: Şeyi bekledi İsmail Hoca. Bir 4 olsun. İkinci yarı Fenerbahçe'nin pozisyonu yok. Gidemedi Fenerbahçe öbür tarafa.
0: Gidemedi.
3: Hani ilk yarı gidiyordu yine.
0: Tutamadı da.
3: Yani şimdi.
0: Gidemiyor.
3: Şöyle büyük bir sorunu var Fenerbahçe'nin. Şimdi onu düşünürken aklıma geldi. Fenerbahçe 3 hafta milli takım arası vardı değil mi? Şansal abi dedikten sonra aklım açıldı bir anda. Dediniz ya Şansal abi. Takım işleri gitmiyor diye.
0: Evet.
3: Şimdi ben bakıyorum Fenerbahçe takımı. 3 hafta ara vardı. Fenerbahçe takımı döndü Rize'ye. Ve bugün Aston Villa. Takımın en diri oyuncuları İsmail Kartal 3 hafta antrenman yapmayan oyuncular. İrfan Can Kahveci ve Oğuz
2: Aydın. İlk takımda olanlar.
3: Yani sen 3 hafta ne yaptınız? 3 hafta çok iyi çalıştık, morallendik, Turan Tovuz gittik, Azeri dansı izledik, güldük, eğlendik, kakara. Arda ilk ben oynattım, röportajlar yine verildi. Hocam, artı Arda ilk sen oynatmadın. Hani öyle bir sorun da var mesela. Röportajda
2: bir gerçek var yani.
3: Hani bu bir problem de değil ama ya burada bir sıkıntı var yani.
0: Ana sizde hoca bitik kardeş.
3: Sizde antrenman yapmayan şansa bu ya normal değil mi? Şimdi siz bir grupla ve Fenerbahçe milli takım arasında neredeyse ana kadrosu buradaydı. Antrenman yaptınız yani. Ve sizden ayrı olanlar daha diriler. Ki adamlar maç oynadılar bile, evet, sürekli. Siz antrenman yaptınız. Yani siz, biz ne bekledik? Fenerbahçe herhalde milli aradan sonra, ki Fenerbahçe'yi takip eden muhabirler de işte İsmail Kartal oyunu geliyor. Önde basacak, orada basacak. Ama ben bugün zaten kadroyu gördüğümde de yani ben içime korku düştü. Ya ben böyle.
0: Yayın öncesi de söyledin. Çünkü çok cesaretli kadro.
3: Hepimizin gördüğü Rize'deki felaketi, yani kötü oyunu İsmail Hoca göremeyip ya ben 10 numaralı oynarım. Ve iyi de oynarım. Çünkü Rize'yi yendim ben 3-0. Eyüp'ü yendim ben 8-0 diyor. Ama sen sezonun en zor maçına çıkıyorsun. Ve bugün benim tek tek tebrik edeceğim bir yer varsa büyük Fenerbahçe taraftarını tebrik ediyorum.
0: Evet.
3: Hiçbir dijital

0: Otel destek almadan 1800 taraftarla o villa parkı Kadıköy gibi inleten Fenerbahçe taraftarını gerçekten tebrik ediyorum. Onların sesine yüreği...
1: 3-0'da destekliyorlardı.
0: 6'da da destekliyorlardı. Evet. Şansal abi, yani bir Cılız, bir İsmail Kartal istifa oldu. Bir de formaları çıkarın dediler ki. Haklılar.
2: Onu da kusura bakmayın desinler, desinler yani.
0: Çünkü ya ben çok Fenerbahçe'nin tarihi yenilgilerine şahitlik ettim. Belki en tarihistir 7-1'lik. Ama Fenerbahçe o maçı 8 kişi tamamladı. Yani neden 8 kişi tamamladı biliyor musun? Takım isyan etti. Ya biz bu kadar gol yiyorsak, hakeme çok kötü maç yönetti. İsyan, ona kırmızı, buna kırmızı atıldı. Ya bugün bilmiyorum maçı kaç faulle bitirdi.
2: İlk yarı 2'ydi.
0: İlk yarı 2'dik.
3: Ben o veriyi şimdi vereceğim. 75'ten beri tutuyorum çünkü.
0: Onun için biraz olacağını da bırakayım ama diyorum ya, bir gariplik var. Yani Roma maçından sonra, şansal da söyledi, Roma maçından sonra en mutlu olduğumuz yayındı şurada, buraya geldiğimizde. Ya yüzümüz gülüyordu, ne iyi oynadı Fenerbahçe.
2: Galibiyeti kaçırdı.
0: Hocamız çıktı, ben istifa ediyorum dedi. Ya bak, gerçekten bir şeyi bozmak, bu kadar bozabilirsin. Sonra su bahane edildi. Su falan bahane değildi çünkü.
2: Değil.
0: O aranda mikrocerrahi yapıldı. Ne bulabiliriz bu istifayı legalize edecek?
2: Pet şişe.
0: Şimdi peki haftaya Slavia Prag maçında 5 şişe atılırsa ne olacak? Atılsın ne demiyorum ama bu yolu açmayın. O zaman da söyledim. Ha bu arada ben bu akşam yine aynı kararı bekliyorum. Çünkü bir takım bir yerde 6 gollü bir mağlubiyet alıyorsa bunun bir yaptırma olması gerekir. Yani ya birkaç oyuncudan vazgeçersiniz, kadro dışı bırakırsınız. Ayrıca şeyi İsmail Hoca'ya hiç yakıştıramadığımı da söyleyeyim. Yani maç fark olmuş. Doğru gelesine hiç aklında olmayan 8-0'lık Eyüp maçında oyuna sokmadığı, son 3-0'lık Rize maçında oyuna sokmadığı, ısınmaya göndermediği Nene'yi burada bu fark yediği maçta oyuna sokuyorsa ben burada bir iyi niyet göremiyorum. Teessüf ediyorum kendisine.
2: Olcan, notların da var. Yani evet. O merak ettim, o istatistiği, faul istatistiği zannediyorum ki.
3: 75. dakikada Fenerbahçe'nin yediği gol sayısı yaptığı faul sayısından fazlaydı. 5'e 4'tü.
1: Ne diyorsun ya?
3: 5 gol yemişti, 4 faul yapmıştı koca maçta. Maçın bitişi 6 yenilen gol, 6 faul. Aston Villa'nın Premier Lig'de 6 haftadır attığı gol sayısı.
1: Abi, 6 faul sayısı burada işte, 6 faul ile oynamış Fenerbahçe.
3: Hoca 6 haftada 6 gol atmıştı Aston Villa. Evet. Bugün tek maçta Fenerbahçe kalesine 6 gol attı. Bu işte boğuşmak...
1: Daha fazlasını da atabilirdi.
3: Kesin atabilirdi.
1: %100 Ederson'un kurtulaktığı top var.
3: Boğuşmak, savaşmak, gamsızlık, bunların hepsi eyvallah ama bu neresinden bakarsan bak rezilliğin daniskası. Ben de şunu merak ediyorum. Şişe olayını tabii ki biz de tepki gösterdik. Yani gerek yok.
2: Cezası verildi zaten.
3: Aynen şey. Öyle. Şişeye karşı istifa reaksiyonu o çalışan İsmail yani. Kartal'ın 6-0 üstüne tribünden istifa sesi gelmişken ve taraftar bunu istemişken ki Avrupa taraftarı Fenerbahçe'nin en önemli
2: tabii gücülerinden biri.
3: Gücü. Bakalım bu isteğe karşı nasıl bir durumda olacak? Çünkü şimdi bunları konuşurken de ister istemez insan biraz çekiniyor. Çünkü bunları söylediğimiz zaman düzenli olarak hain, Fenerbahçe düşmanı, kripto bilmem neli, hemen muritler böyle ana avrat küfürler, tehditler.
2: Doğru.
3: Yok oraya geliriz, buraya geliriz, ağzınızı burnunuzu kırarız, şöyle yaparız, böyle yaparız diye o DM kutularına doluşan zirzoplar oluyor ya hani. Şu an mesela çok mu pozitif şeyler konuşmamız lazım? Harika bir dönem mi Fenerbahçe adına?
2: Çok normal mi karşılık?
3: Bugün mükemmel bir reaksiyon mu vardı? Harika bir takım mı vardı? Harika bir teknik adamlık mı vardı?
1: Kardeşim 3-0'dan sonra da Rize'yi yendin. Biz endişelerimizi söyledik. Evet. Tamam sonuç mükemmel ama ortaya koyduğun futbol titrek mumu gibi.
2: Tabii. Oradan da belliydi yani bu kadar şut atma imkanı veriyor.
3: Yo estağfurullah Şansal abi ne demek. Bugün İsmail Yüksek'in 70 dakika oyunda kalması. Forma şansı bulamadığında tripten tribe giren oyuncuların sahaya çıktıklarında bu gösterdikleri performanslar. Nene konusuna ben de değinecektim. Yüzüne bakılmayan Nene'nin bir anda.
0: Ya böyle iyi niyet yok oğlum.
2: Bu iyi niyet bir hareket değil. Oynaması demek falan. Yani. Ya bu... Al Nene'yi işi gördünüz mü?
0: Oynatıyorum.
2: Oynatıyorum işte, işte demek benim. Yani. Süre verdim demek. Süre ver diyor otomatik olarak. Yani ben...
3: Ya bu skandal yani.
2: Ya bunun hani sadece teknik taktik bakıyor. Tarafı ayrı. Hani Şampiyonlar Ligi'nin zaten zorluğunu biz transfer döneminde anlatırken... geniş kadronun ne kadar önemli olduğundan bahsederken aslında biraz da bugünleri işaretleyerek söylüyorduk. Şimdi sizin elinizde oyuna Bartu'yu sokmak durumunda kalıyorsanız, Semedo'yu oyundan çıkaramayacak duruma geliyorsanız demek ki kadro planlamanız hatalı. En büyük bel bağladığınız oyuncunun sakatlığını bile bile bir diğer yıldızınızı gönderiyorsanız demek ki bu sonuçlara hazırlıklı olmanız gerekiyor. 64 dakika oynayan bir sezonda bir santraforu transfer edip onun önüne La Liga'da küme düşmüş bir oyuncuya dünya para verip alıyorsanız demek ki sizin kurduğunuz kadroda bir şampiyonlar gibi beklentiniz yok. Bunu zaten anlıyorum. Girdik yeter diyorsunuz. Ama günün sonunda burada yiyeceğiniz psikolojik darbenin lige nasıl yansıma etki edeceğini öngörebilmeniz lazım. Bu kadar tecrübeli bir yönetimin Bunu öngörebiliyor olması lazım. Şimdi Arada Alanya Slavia maçına...
1: Slavia Prag oynuyorsun değil mi?
2: Şansın abi.
0: Salı.
2: Slavia Prag'ı bir kenara bırakıyorum. Ben Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde zaten bir beklentisi olduğunu düşünmüyorum. Ben ya şunu merak ediyorum.
1: Olmasın ama bu futbol da olmasın.
2: Ben %100 aynı noktadayım. Ben şunu söylüyorum. Şimdi lig ya Fenerbahçe için önemli olan. Ana hedef lig şampiyonluğu. Alanya maçına siz şimdi nasıl bir atmosferde çıkacaksınız? Kadıköy'de. O seyirci sizi bağrınıza mı basacak? Öyle mi zannediyorsunuz mesela?
0: Ben Slavia'dan önce Alanya maçında da çok böyle çok hoş bir...
2: Karşılama mı olacak Fenerbahçe'ye?
0: Ya çünkü mağlubiyet var mağlubiyet var. Yayından önce söyledik. Ya sen burada 3-1 kaybedersin. Biz devrede de söyledik. Yani biz bunu vizyonsuzluk olarak gören varsa da selam olsun ama... Ya 3-1 bitirirsin maçı. 3-0 bitirirsin. Tamam. Şimdi 3-0 dönmekle bir Şampiyonlar Ligi deplasmanı 6-0 dönmek arasında... Kimle Dağlar oynarsın var. Oyna? Yani istiyorsan Manchester City'le oyna. Rakibinin adı önemli değil ki. Sonuçta 6 gol yemişsin. Yıllarca 6 attım diye dalga geçiyorsun. Evet. Yıllardır ona sığınıyorsun. O sığındığın liman şu anda senin karşında. Ve maçın ikinci yarısı da hiçbir şey yapmıyorsun. Yani hiçbir Eci. Şey. Ya Oğuz Aydın'ı ayırıyorum. Çok saygı duyuyorum kendisine. Oğuz Aydın'ın dışında ikinci yarı. Hadi İrfan'ı da koyayım onun yanına. Çabalıyor. Yok. 1,5 oyuncusu var Fenerbahçe'nin ikinci yarıda. Geliyorum Fenerbahçe medyasına ve Fenerbahçe sosyal medyası ve taraftarına ve Fenerbahçe kongrelerine ve kürsüden Kante'ye sallayan her kim varsa. Gördük mü Kante'si Fenerbahçe'yi? Kante'nin maaşı yüksek. İşte o yüzden yüksek maaşı. Sen burada Kante olsa şu gollerin belki ikisini belki üçünü yemeyeceksin. Belki ilk yarı 1-0
2: buraya gelmeyecek.
0: Belki ilk yarı 1-0 bitecek.
1: Fenerbahçe zorluk derecesi yüksek. Hiçbir maçı iki orta sahayla oynayamaz.
0: Oynayamaz şansalar bir söyledik.
1: Oynayamaz kardeşim ama bir sürü medya mensubu üçlü oynadı diye üstüne bindi İsmail Hoca'nın.
0: Ama işte...
1: Oynayamaz kardeşim oynayamaz.
2: Yok, Roma maçı
1: zaten Genduzi de eski Genduzi değil. Mutlaka üçlü oynayacaksın.
0: Sen takımda...
1: Abi İsmail de böyle oynayacaksa ne kadar üçlü oynasan ne olur?
0: Ama işte bence takımda herkes geriye gidiyor. Bireysel hepsi geriye gidiyorsa
1: hepsi
0: bir takımın...
1: geri gidiyor.
0: Şimdi burada oyuncularda sorun yoktur. Ya bir oyuncu geri gider anlarım. İki oyuncu geri gider anlarım. Üç gider. Tabii. Genduzi geri gidiyor.
1: Takım İsmail oyuncu geri gidiyor.
0: Takım oyuncu
2: Greenwood geri gidiyor.
0: Vedat Muriç geri gidiyor. Greenwood geri gidiyor. Şimdi herkesin geri gidiyor. Semedo zaten hiç ileri gitmiyor geri gidiyor.
2: Evet hep geri.
0: Ya yani şimdi o zaman şimdi burada bu sorumlu oyuncular mı? Yapılan antrenman metodu mu uygulanan?
2: Tabii teknik
0: hocaya bir şey demiyorum.
1: Fizik gücün de yetmiyor.
0: Hocanın hayranları kızıyor bir şey dediğimiz zaman ama onları dinlemek lazım mesela. Şimdi görüyorum. Efendim kadro yanlış kurulmuş. Yine hocalık bir şey yok. Yani ya bu garip bir müritlik. Ya bu gerçekten müritlik. Bunun başka bir izahı yok yani.
2: Neden ayrıldığını anlamıyorum. Yani kadro birbirinden niye ayrılıyor yani?
0: Bir şey söyleyeceğim onunla bitireyim. İstediğin takım kurulmadı mı? İstifa edersin.
2: Söyledim
0: ben
2: zaten.
0: Bu takımla iş yapamıyorum.
2: Pardon. Ben yanlış mı hatırlıyorum? Sayın Başkan kürsüde demedi mi? İsmail Hoca geldiğinde serzenişte bulundu. İstediğim kadroyu kurmadınız diye bize eleştiride bulundu demedi mi?
0: Serzenişte bulunmazsın diyorum ben de. İstifa edersin. Ben bu kadronun sorumluluğunu alamam dersin. Bu kadroyla ben Avrupa'da rezil olmak istemiyorum dersin.
1: Dönmemek üzere gidiyorum dedi. Ertesi gün döndü be kardeşim.
0: Evet. Hadi oraya da gelmedim yani. Ondan öncesini söylüyorum Şansı abi. İlk sezon başında. Yani Fred kalsın. Hayır. Talisca kalsın. Hayır. İşte şunu alın. Malcolm'u alın, hayır. Onu yapın, hayır. Bunu yapın, hayır dersin. Ya, madem bu kadar hayır var, teşekkür ederim dersin.
1: Hayırda da bir hayır olur değil mi?
0: Ama sen bugün hiçbir şey diyemezsin şimdi. Her şeye evet dediğin için. Bugün de evet diyeceksin. Şimdi soracak muhtemelen kulüp iletişimcilerine. Ben ne diyeyim diyecek basın toplantısında. Ben söyleyeyim mi olacak hikayeyi? Şimdi kulüp iletişimcilerine Mustafa Sapmaz'a ya da kim varsa orada. Diyecek ki ben ne diyeyim? Yüküm üstüme mi alayım?
1: Bak Berkay bir şey söyle.
0: Bugün hakemlikte bir şey yok.
2: Açıklama mı geldi? Açıklama geldi. Bir anonsu yapmam lazım. Onu yaptıktan sonra devam et. Şikrinyar'ın yani çok ağır bir açıklaması var. Yine Şikrinyar gelmiş.
0: Açıklama yapmadan ne olur bir şey söyle.
2: Tabii buyur abi.
0: Rize maçından sonra aslında Aken'in açıklaması da çok ağır.
1: Evet kardeşim. Var.
0: Kazandığı maçtan
1: hep
0: sonra
1: söyledim.
2: Tabii. Kazandığı maçtan da söyledi.
0: Pardon lafını.
2: Birazdan Şikrinyar'ın açıklamasıyla devam edeceğiz. Hemen getirelim ekranı Milan Şikrinyar'ın açıklamasını. Hem öz eleştirinin de olduğu hazır değilse tabii biraz daha bekleyebiliriz ama yani direkt olarak gelmiş ve açıklamayı yapmış Milan Şikrinyar. Birazdan hazırlanacak. Hazır olduğunda ekrana getireceğiz.
1: Hürriyet'te geçen gün Mehmet Aslan'ın bir şeyini gördüm. Fenerbahçe 70'li yılların futbolunu oynuyor diye. Bu gerçekten doğru.
2: Ağır,
1: çok
2: ağır,
1: iyi
2: ağır.
1: Tanımlamış. Ağır. Atletik yapıdan eser yok. Boğuşmuyor. Mücadele etmiyor. Ya dün Yamal'ın boğuşmaya mı ihtiyacı var? Özellikle ikinci yarıda nasıl boğuştu? Bu Yamal ya. İki hareket yapar bitir boğuşuyor yani. Ne olursan ol. İstersen zirvedeki yıldız ol. Atletik yapın yoksa boğuşmuyorsan, hızlı oynamıyorsan. Sonun hüsran kardeşim. Ha şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ni falan ligi oranla ikinci planda tutuyor diyorsun. O futbol Fenerbahçe'yi ligde de
2: yapmaz
1: geriye
2: ki zaten.
1: Üç tane canavar gibi rakibi var. Ne olursa

0: olsun, evet. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon. Yani bu futbol, bırak Şampiyonlar Ligi'ne hadi yetmiyor, Süper Lig'e de yetmez.
1: Yetme şansı açık yok konuşalım. Yani. İşin tabii psikolojik tarafı da önemli olacak. Geldi Şikriyer'in açıklaması. Yüzümüzü göstermeliyiz, saklanmamalıyız. Bugün utanç vericiydi. Bu şekilde oynamamalı, top kayıpları yapmamalıyız. Seviyemizi yukarı çıkartmalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde her detayın bedelini ödersin. Çok büyük hatalar yaptık bugün. İlk yarıda 2-3 tane pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Böyle bir maçta devreye 3-0 geride girmek kolay değil. İkinci yarıda maçı çevirmek için çabaladık. Rakip tekrar bir gol bulunca işler zorlaştı. Özellikle ilk sayfasında değil mi, evet. Olcan? Yani çok genelde de Şikriniar geliyor. Bundan da aslında hani rahatsız olmalı bence diğer oyuncular. Sürekli her mağlubiyeti Şikriniar öne atıyorlar.
2: Evet, aynen. Konuşuyor. Ya da işte diğer başka tecrübeli oyuncular. Zaten Şikriniar olmasa herhalde Ake falan gelirdi diye düşünüyorum bugün.
0: Ake de Rize maçından sonra biliyorsun çok yaslanıyoruz geriye
2: dedi. Ake bir kere de biz çok yavaş top oynuyoruz, evet, diye eleştirmişti. Yani Ake'nin eleştiriler aslında oyun sistemine yönelik de eleştiriliyor genelde.
0: Ake
2: ama
0: bunları duymuyor mu acaba?
1: Duymama şansı,
2: yok.
3: İsmail Hoca'nın bir şey duyup kabul etme durumu yok hayatında. Soruyoruz Samandıra'ya, eski çalıştığı oyunculara, yeni çalıştıklarına, eski görev yaptığı Anadolu'daki takımlara. İsmail Hoca hiçbir yerde hiçbir hatasını kabul etmemiş ki bugüne kadar. Yani biliyorsunuz Rize'de çalışırken tribünler protesto ediyor. Yo, ben seviliyorum şehirde diyor. Stada gelince bir şey yok. Yani
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Emre Tilev ile uyandırma servisi başlıyor.

0: Reklam.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
0: Reklam bitti.
1: Emre Tilevli Uyandırma Servisi başlıyor.

Günaydın bir büyük ustayı kaybettik. Çocukluğumun kahramanı, gençliğimin yıldızı. Gerçekten üniversitede okuduğum dönemlerde sürekli odamda onun şarkılarını dinler. Fabrika Kızı, Eylül'de Gel ve Avare Gönlüm müthiş şarkılardı. Bizi yalnız bıraktı. Hoşça kal büyük üstad. Yattığın yer incilmesin. Allah gani gani rahmet eylesin. Alpay bir döneme değil, gençliğe, yarınlara, bugüne ama en önemlisi duygulara damga vuran adam.

0: Evet efendim, günaydınlar. Yepyeni bir günün sabahını Alpay'ın bu kolajlarıyla karşıladık. Bir kez daha Allah gani gani rahmet eylesin diyoruz ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Engin Büyüköksüz dalgıcımıza gidiyoruz. Pardon, hocamıza gidiyor. Hocam, üniversiteyi su basmış. Emrecan diyor ki dalgıçlık eğitimi alacağım baba. Hocam, nedir o spor alanının hali? İnanılmaz değil mi? Gördünüz mü siz?
1: Dün ben seminerim vardı 2.30'da ve 3.30'da. Semineri işte 4.30 gibi seminerim bitti. Seminerden çıkıp kendi ofisime gidene kadar yaklaşık 500 metre vardı. Sırılsıklam oldum. O yağmurda, yani bütün yağmuru yedim diyebilirim. Bir de hazırlıksız değildim. Fakat bot mod dayanacak bir şey değildi. Bence bu yağmura bir şey dayanmazdı yani. Böyle bir yağmur görmedim ben. Gerçekten bu kadar aralıksız, uzun süreli, şimdi durur, şimdi durur, şimdi durur. En son durmayacağını anlayınca ofise gittim. Yalnız bu öyle bir şey değil. Dün akşam ben ofisten çıkamadım, mahsur kaldım. Arkadaşlar beni araçta almaya geldiler, sonra metroya bıraktılar. Çünkü o yağmurdan sonra şöyle dedim, yani buna gerçekten neresi dayanacak acaba dedim. Şaşırdım. Bizim altyapımızın da o kadar sağlıklı olduğunu tabii ki düşünmüyorum. Üniversitenin altyapısının da, yani bu böyle bir yağmura dayanabilecek bir altyapısı olduğuna inanmadığım için her yer buradan etkilenmiştir. Bütün binalarımız da etkilenmiştir zaten. Ben birkaç videoda çektim. Vallahi çok kötü. Gerçekten yüzmek deneyimine sahip olabilirdik. Yani bu eleştiri ama
0: hocam, çok hala işte. Yağıyor. Bu arada trafikte yola çıkacaklar. Yani ben karşıdan geldim. Yollar bomboş. Hiç kimse, herkes valiliğin uyarılarına dikkate almış. Zaten okullarda tatil olunca, üniversitelerde tatil bugün biliyorsunuz. Ve yollar boş. Lakin yağmur bütün şiddetiyle yağıyor. Ve sorun şu hocam. Mesela biz yollardaki mazgalları açmışız. Ve bu mazgalları açıp hani orada su birikmesin diye bir tane uyarı koymamışız. Yani mesela ben 3,5 saat kaldım dün trafikte. 3 saat 12 dakika. Adamın biri mazgal açıyordu yağmurda. Ne yapıyorsun hocam dedim, camı açtım. Abi dedi, su birikiyor, mazgal açıyoruz. Abi dedim, bir işaret koysana, o suyun altında o mazgalın açık olduğunu lastik görmeyince. Ben öyle biliyorsun bir tane sol ön ve arka lastiğimi paramparça yaptım.
1: Evet, yani uyarılar bu kadar düşünceli hale nasıl geleceğiz bilmiyorum ama önlemi alabileceğimize, sadece anı kurtarıyoruz. Sonrasında kimin burada nasıl etkileneceğini ya da insanların buraya nasıl dikkat edeceğini hiç düşünmüyoruz. Ya da bu kadar mazgalların her birini uyarı levhaları ya da onlara dikkat edecek nasıl bir sistem yaratıldı gerçekten bilmiyorum. Çok tehlikeli süreçler de var. Dün bir can da kaybettik yani.
0: İki kişi vefat etti. Ve 21. yüzyılda elektrik kaçağından bir çocuğu kaybediyoruz ya. Yani bunun evet. Hesabını kim verecek? Bu canı geri getirmek mümkün olmayacağı için akıl alır gibi değil.
1: Evet. O yüzden Allah rahmet eylesin. Çok büyük bir fırtına. Ya bu kadar hazırlıksız mıydık ya da bu kadar uyarı sistemi neden çalışmadı da onu da düşündüm kendi kendime. Yani bu kadar yağmur, ben hava tahminini mutlaka kontrol ederim. Çünkü Anadolu yakasından Avrupa yakasına gidiyorum. Seneye gittiğimde her seferinde farklı bir havayla karşılaştığım için tedbirliyimdir yani. Hava durumuna bakarım, mutlaka kontrol ederim. Bu kadar yağmur olacağını biliyor muyduk ya? Bu kadar uyarı var mıydı? Ya da buna göre neden tedbir alınmadı? Uyarı sistemi neden?
0: 242 kilogram yağış düşmüş hocam Beykoz'a. Eyüp Sultan'a 190, Sarıyer'e 190.
1: Evet. Bu bilinmiyor muydu mesela? Bilmiyorum. Son anda değişen bir süreçle mi gerçekleşti? Hava o anın içerisinde tahmin edemediğimiz bir yer oluyor. Anlık değişim ile öngöremediğimiz. Ama valla bu kadar yağmuru da görebilmemiz lazım. Bütün her şeyi tahmin edebilmemiz lazım. O yüzden çok zor durumda kaldık. Umarım hasta olmayız.
0: Ben uyarayım o zaman. Bünyamin, havayı koklayan adam, benim de arkadaşım sevgili Bünyamin, meteorolog. Cumartesiye dikkat çekiyor.
1: Evet. Gerçekten dikkat edeyim. Dünkü kendi deneyimlerimiz çok kötüydü. Ben toplu taşıma kullandığım için metrobüs inanılmazdı yani. İnsanlar güne o kadar hazırlıksızlardı ki, yani şemsiye değil, kimse değil, mont, kaban, hiçbir şey yoktu yani. Herkes sırılsıklandı yani. Üzerine şemsiye lükstü yani, mont yok. İnsanlar incecikler, bu kadar bizi uyarmadan nasıl çıkarttık yani? Kitleler dışarı bu kadar uyarısız nasıl çıkmışız yani?
0: Peki biz tabii İstanbul'da yağmuru yedik. Birmingham'da da yağmur gibi golleri Fenerbahçe yedi. 6 gollü bir mağlubiyet. Çok acımasız. Utanç verici. Ben değil, Şikinyar evet. Söylüyor.
1: Evet. Ya dün sabahki sizin Galatasaray ile ilgili yorumlarınızı dinledim. Bugünkü yorumların aynısı Fenerbahçe için de geçerli. Çok kötüydü. Yani direnç gösterebilecek bir oyun asla yoktu. Yani hizmet olarak değerlendirilmiş, skora değil. Dün aynı sizin söylediğiniz her şey, gerçekten imzamı atarım. Skor değil, oyun olarak çok kötüydü. Tabii ki bütün mağlubiyeti İsmail'e yıkmak çok haksız olur. Yani İsmail, çünkü onlar da çalışmışlar. İsmail'in oradaki tek başınalığı ya da topu her kazandığında
0: futbolcu baskıydı. İsmail'in hatalarından bahsediyoruz değil mi?
1: Orada evet. Futbolcu İsmail'in hataları. Yani tek başınalığı ve orada yönetebileceğini bilmişler ki o kadar baskı yaptılar ki bütün maç boyunca İsmail'i hataya zorladılar ki İsmail de baskıyla oyun oynayabilmesine rağmen fiziksel olarak gerçekten çok zorlandı. Bunu da oyun planı olarak hazırlamışlar. İlk yarı zaten dördüncü goldeki İsmail'in hatası artık o kadar öfkeye birikmişti ki alınması gerekiyordu. Çok baskı yemişti. Çok kontrolsüz bir hareketti. Yani onun geleceği aslında belli. 30 saniye önce İsmail'in bir hareketi daha var. Bir hareketi daha yiyor. Çok yükseldi. Orada kart görmeden geçirdi Allah'tan yani de. Bence İsmail'in daha hızlı değiştirip daha farklı bir değişikliğe de gidebilirdi. Oyun 1-0'dan sonraki dengesi vardı. Yani bir atak vardı ya da Oğuz'un ya da birkaç tane pozisyonla ilgili bir şeyler vardı. Fakat 3-0'dan sonra tamamen oyun disiplinden kopmuş, ne yapacağı belli bir olmayan Fenerbahçe'ydi. Hep şunu söylüyoruz. Bir oyun kurgusunun olmamasından rahatsız oluyoruz. Ben aslında bu yılın oyun kurgusu olarak düşündüğünü, kendi yorumlarım üzerine takımlarımızı analiz ettiğimde, kendi fikrimi söylediğimde, oyun kurgusu orta sahanın oyuncu genişliğinden dolayı en yüksek Fenerbahçe'de olduğunu vurguluyorum hep. Gerçekten Fenerbahçe'de alternatif oyuncu sistemi çok olduğu için, yani buna kötü, dün akşamki kötü Gendüzi'yi de katsanız, İsmail'i de katsanız, Kante'yi de katsanız, Asensio'yu da katsanız, oradaki çeşitlilik çok fazlasıyla var. Daha doğrusu hiçbir takımımızda bu kadar çeşitli orta sahayı farklı oynayabilecek oyuncu yok. Bu Fenerbahçe'nin elinde olduğu için de istediği gibi oyunu değiştirebilecek, sakatlıklardan kaynaklı bu takım bu pozisyona gelmiş olabilir. Ama takımın dün akşamki İsmail o kadar baskı yerken kimsenin İsmail'e yardıma gelmemesi. Ya vallahi kimse yoktu ya. İsmail tek başına geçiş oyununu oynatmaya çalışıyor ama her seferinde

baskı yedi ve topu kaybetti. Yani 60. 70. dakikaya kadar bu oyuncuya niye dayandınız, niye bu oyuncuyu tuttunuz ve penaltıya sebebiyet veriyorsun? Oyuncu artık yoruldu ve öfkesi de yükseldi belli oldu. Penaltı çok yani kontrolsüz bir hareketti. Onun öncesinde zaten geleceği belliydi. Kart göreceği bile belliydi. Kartı görmeden kurtuldu yani sürecin içerisinde. Çünkü sert bir hareket olarak da değerlendirebilirdin. Not belli.

0: ben futbol yorumculuğu noktasında asla bir yorum yapmayı doğru bulmuyorum kendi adıma da. Daha çok psikolojik sürecin. Takımın reaksiyon vermesi dıştan gelen müdahaleyle olabilecek. Yani teknik ekibin değişiklik hamlesiyle oluşabilecek bir. Böyle bir şey yoktu. 4-0'dan sonra oyuncu değişikliği ve bir başka bir oyun oynamaya giden bir hamle yoktu yani. Sadece kabullenilmiş bir oyun vardı. Bu kabullenilmişlik de rahatsız ediciydi. Yani 6-0 skor hiç önemli değil. Oyundan ne öğrendiniz? Yani sen İsmail Kartal, bu Aston Villa mağlubiyetine sen ne öğrendin? Yani sen takımını buraya ne getirdin? Hep bunu söylüyoruz. Buradan ne öğrendiğinizi kendisine bakması gerekiyor. Sonuçta burada olmayı yıllar boyunca beklediniz. Çok uzun yıllardan beri Şampiyonlar Ligi'nde olmadınız. Geldiğinizde kendi deneyiminizi konuşturmanız lazım. Ya da takıma bunu adapte edecek bir reaksiyon verecek, kendi iştahınızı gösterecek bir süreçte olmanızı. İsmail Hoca'nın kendisinin ne kadar Şampiyonlar Ligi istediğini bize göstermesi lazım. Bu yüzden ben tepki beklerdim, hiç tepki yoktu. Maçın içerisindeki reaksiyonu yoktu. Oğuz'a bir parantez açabilirim belki. Oğuz'un, yani çalışılan bir şey, Oğuz'un dün akşamki oyun sisteminde ceza sahasının dışından ya da ceza sahasına girme ile ilgili Oğuz'a bir serbestlik verilmişti. Bu oyun kurgusuydu. Çünkü bunu Oğuz 6 defa denedi. Yani tesadüfi olarak bütün sorumluluğu Oğuz'un üstlendiğini düşünerek söylemiyorum. Oyun kurgusu olarak Oğuz'un üstünden oynanabilir. Onun da baskıyla ceza sahasının dışından şut çekmeyle ilgili bir çalışmaları varsa valla videosunu yayınlasalar çok iyi olur. Çünkü bu denenmiş bir şeydi. Çok fazlasıyla denediler. Oğuz üzerinden çok oyun denendi. Ama Oğuz üzerinden oyun denenmesi bu santroforların ne iş yaptığını, yani hem Muriç hem de Lukaku'nun oyuna sonradan girdikten sonra forvet görevini neden Oğuz'a bıraktılar? Yani hücum hattındaki varyasyonlar neden Oğuz üzerinden oynandı? Oğuz kendisi üstlendiyse de tebrik ediyorum. Yani burada sahanın içerisinde kendim ayakta kalıp bunu kendim oynamak istedim. Sorumluluk aldım, doğru yerde oldum, doğru yerde vurdum diyorsa da Oğuz'u tebrik ederim. Oğuz için de yalnız daha iyi çalışması lazım. Çünkü o vurduğu şutların kaleyi bulması, oranının artması, baskı altındayken, yani serbest vuruş çalışması yapıyor olabilir, başka çalışma olabilir, ama baskı altındayken, futbol oynarken, rakibin kendi oyununu bozarken ki şut vurma yeteneğini geliştirmesi gerekiyor o zaman bizim için. Bunu yapabiliyorsa gösterecek. Bu dönemin içerisinde, bu sezonda buradan gol atma becerisini görürsek de güzel yoldur. Şu ana kadar bunu ne kadar denedi, gelecekte ne kadar deneyeceğini göreceğiz yani. Oğuz için bir parantez açılabilirdi diye düşünüyorum.
1: Bugün Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un maçları var. Bu konuda İstanbul Teknik Üniversitesi'nden doçent doktor Engin Büyükeksüz hocam neler söyler?
0: Şimdi bir defa Avrupa'daki maçlar için, bizim için küçük ya da büyük takım rakiplerimiz için söylüyorum. Küçük ya da büyük takım diye tasnifleyecek bir durumda değiliz. Çünkü bizim futbolumuz Avrupa'da bir karşılık bulmuyor. Yani Türkiye'nin içerisinde Süper Lig'de çok iyi oyunlar oynayabilirsiniz. Ama Avrupa'da oynayacağınız takımlarla hangi takımlara ne skorlar aldığımız ortada. Geçmişteki karnelerimiz ortada. Bu yüzden biz her takımı çalışılmış, her takımı çalışıldıktan sonra da hamlelerin puan almaya ya da puanlar almaya yönelik olması gerektiğini seyretmek istiyoruz. Bugün Galatasaray'da ya da Fenerbahçe'nin futbolundaki eleştirimiz, biz Avrupa'da görünür olmak istediğimiz için bizi en iyi temsil eden Şampiyonlar Ligi'ndeki iki takımımızın oyununu eleştiriyoruz. Şu anda da ikinci ve üçüncü kupadaki, yani Beşiktaş ve Trabzon'un maçlarını seyredeceğiz. Bu maçların içerisinde isteğimiz, yani karşı takımı ezmek, küçümsemek değil. Yani milli takımda da bunu yapıyoruz. Yani o takım değil, ona şunu yaparız, bunu yaparız. Elde var, sıfır oluyor. Bizim için bu küçük büyük takım değil, maçı kazanma üzerine. Maç maç geçeceğimiz bir süreç olması gerektiğini artık kendi yorumcularımızın da olması gerekiyor. Yine dün bakıyorum, yorum dinliyorum böyle. O küçük takım bu büyük takım üzerinden gidiyor. Arkadaş, Avrupa'daki durumumuz ne ki bunu küçük takım büyük takım diye

0: eleştiriyoruz. Avrupa'da başarımız çok zayıf. Burada bizim tecrübemiz çok zayıf. Burada hem milli takım düzeyinde hem kulüpler düzeyinde çok fazla maç oynamaya ve çok fazla tecrübe ihtiyacımız var. Çok fazla maç ve tecrübe edinebilecek bir vallahi bir Galatasaray'ımız var yani. Onun dışındaki hiçbir takımımızın fazla tecrübesi yok. Bir dahaki sezon gidebileceklerini garanti edemiyoruz yani. Bu yüzden başarı da gelmiyor. Bizim küçük büyük takım demeden başarıyı getirebilecek, oraya adapte olup oradan beklenti sahibi olmamız. Türkiye'deki futbol, Türkiye'de şampiyonluk üzerine kurgulanmış bir yapının içerisinde. Burada da şampiyon olduğun zaman bütün herkes her şeyi unuttuğu için Avrupa'da hiç kimse onunla değil. Sürdürülebilir başarı kimsenin umurunda değil. Bu da doğal olarak Avrupa'ya gittiğinizde ne oluyor ya? Biz uzayda mıyız? Bu bizim buradaki Türkiye'deki oynadığımız futbol ile Avrupa'daki oynanan futbol arasında uçurumsal farklar çıkıyor. Bunu da görmemiz gerekiyor. Bu yüzden Beşiktaş ile yani Beşiktaş'ın maçı da Hoffenheim'in maçı da Trabzon'un Kapsula maçı da ya büyüklük küçüklük ya da ligdeki skor üzerinden değil bizim buradaki tecrübemiz üzerinden görülmesi gerekiyor. Evet iki takım da başarmasını istiyoruz ama bu başarıyı sürdürülebilir noktada istiyoruz. Beşiktaş'ın ya da Trabzon'un başarısı ülke için başarı olacak. Bu yüzden tebrik ediyoruz. Şu andan başarılar diliyoruz. Onları bu akşam güzel güzel seyretmek istiyoruz.
1: Hocam harikasınız. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Sevgiler, saygılar hocam. Her şey gönlünüzce olsun. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Engin Büyüköksüz hocamla bir araya geldik. Şimdi biraz Bünyamin'e kulak verelim. Bakalım neler söylüyor, neler olacak.
2: Şunda başlayalım. İstanbul'da bu kadar daha yağış yok. Bu başlangıç, asıl fragman sonra yarın geliyor. Bu haberler doğru değil. Ancak bir sel riski daha var cumartesi için. Bunu konuşacağız. Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu, Gürt geneli nasıl? Hemen bir bakalım. Gelin başlıyoruz. Selamlar efendim. Sıcaklığı bir tarafa bırakıyoruz. Sıcaklık da çok düşüyor. Sıcaklık simülasyonuna da bakmamız gerekiyor ama önce yağışa bakıyoruz çünkü herkesin bir numaralı odağında ve hepimizi güvenlik adına etkileyen bir durum. Hemen geldi haritamız, bakın yağış simülasyonumuz. Yarınki hareketi görüyor musunuz? Bu geceden itibaren İstanbul çevrelerinde yağış zayıflamaya başlıyor ama hali hazırdaki bu kadar suyun üzerine eklenen yağış hayatı zorlaştırmaya, selin etkisini sürdürmesine yol açacak ama yarınki yağışın miktarı bugünün neredeyse 1/5 kadar. Yani yine 10-15 kilogram bir yağış görünüyor ama Avrupa yakasının kuzey kesimleri bugün 90 kilograma yakın, 85 kilogramın üzerinde yağış aldı. Dolayısıyla bu seviyelerin çok altında. Perşembe, cuma kısmen yağışlar tekrar kendini gösteriyor. Ardından cumartesi tekrar kuvvetleniyor ama yarın hemen yağış birikim haritamız gelsin. Orada daha iyi göreceğiz. Risk altında olan bahsettik. Kocaeli, Sakarya, Düzce bu alanda 100 kilogram yağış var. Bakın renkleri görüyor musunuz? Tam böyle bıçak gibi kesiyor alanı. O nedenle bu alanda durum fena maalesef. Dikkat diyoruz. Dere yataklarına yakın çevreler başta olmak üzere herkese dikkat hatırlatması yapıyoruz. Cumartesi günkü yağışı üzerine eklediğimizde İstanbul'da bakın kızarıyor. Görüyor musunuz? Cumartesi günü İstanbul tekrar bu alana girecek dedik. Bugünkü yağıştan az ama İstanbul'da su baskını sel yine yapabilecek çapta. Yine 40-45 kilogram kadar yağış görünüyor. Bugünkü 50 kilogramın üzerinde 50-80 kilogram aralığındaydı. Avrupa yakasının kuzeyi 80 kilogramın da üzerine çıktı. Akdeniz bakın görüyor musunuz? Gün devam ettikçe renk daha değişmiyor. Dolayısıyla yağışının güçlü kısmını aldı. Yarından itibaren yağışları azalmaya başlıyor. Bir diğer alan var. Marmara ve Akdeniz'in dışında bir de Doğu Anadolu, Erzurum, Erzincan çevreleriyle Malatya arası. Bu alanda da sel seviyesinde olmasa da su baskınları seviyesinde yağışlar görme ihtimalimiz var. Sıcaklık simülasyonumuz arkadan gelsin dedik. Bakın fırtına ile beraber Marmara'da devam ediyor. İstanbul yarın yine sürekli hızı 44-45 kilometrelerde, hamlesi 80 kilometrelerde rüzgara devam edecek. Bir gün sonrasında cuma günü kısmen rüzgarda zayıflama bekliyoruz ama o da kısmen kuvvetli fırtınadan fırtınaya düşecek. İşte bu da ne yapacak? Sıcaklığın düşüşüne destek olmaya devam edecek. Cumartesiye kadar Marmara'nın orta ve doğu kesimlerinde sıcaklık 11-12 derecelere gerilemiş olacak. Bakın sıcaklık simülasyonunda görüyorsunuz. Geri çekiliyor. Marmara'dan, Ege'den, İç Anadolu'dan, Batı Karadeniz'den açılan alanı görüyorsunuz. Daha da giriş yapacak. Sıcaklıkları bu sefer normallerin yaklaşık 5 derece kadar altına indirecek. 7 derece üzerinden 5 derece altına toplamda 12 derece azalış var. İstanbul İstanbul. Bakın sıcaklık eğrisini görüyor musunuz? Küt diye iniyor. Pazar pazartesi itibariyle sıcaklık tekrar çıkacak. Normalleri yakalayacak. Yağışlar da önümüzdeki haftaya azalıyor ama bu gece selin etkisi devam ediyor. Yarın yağış zayıflıyor. Cuma'da bölgesel devam ediyor. Cumartesi bir 45-50 kilogram yağış daha geliyor. Buna dikkat diyoruz. Tekrar sel riski var. Cuma günü bunun ayrıntısını bir daha konuşacağız. Başkent çevrelerinde bölgesel sağanaklar devam ediyor. Pazara yağış bitmiş olacak. Cumartesi zayıflayacak. Sıcaklık iniyor 11-12 derecelere. İzmir daha çok parçalı bulutlu. Cumartesi için sağanak yağış bekliyoruz. Biraz önce konuştuk ama altını tekrar kalın çizgiyle çiziyoruz. Kocaeli, Sakarya, Düzce aralığında bu geceden yarın öğlene 100 kilogram yağış var. Dere yataklarına yakın çevrelerde yaşayanlara dikkat diyoruz. Ve herkese hatırlatmamız, bugünkü videoları hepimiz seyrettik, gördük. Bakın bir karışlık su yüksekliği, hatta 1,5 karışlık su yüksekliği insanları suda sürükletiyordu. Yani deniz suyu gibi değil, denizde boğazınıza kadar suda yürüyebilirsiniz. Ama sel suyu böyle değil. Etraftaki çevre çöpü, kimyasalları, her şeyi topluyor ve zemini kayganlaştırıyor. Bir de kaotik akıyor. Dolayısıyla dengeyi bozuyor. Dibini görmediğiniz suya lütfen adımınızı atmayın diyoruz. Umuyoruz bu sistemden sağlıklı bir şekilde çıkarız ama sırada yenisi görünüyor. Lütfen sevdiklerinizle bu videoyu paylaşın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Maalesef ortada yalan yanlış...
1: Evet sevgili Bünyamin Sürmeli, benim de kadim dostum, böyle anlatıyordu. Siz de sevdiklerinizi uyarın. Bugün yağış çok fazla olmayacak. Yarın birazcık daha artacak. Ama cumartesi günü yine dikkatli olun diyor. Bugün yola çıkacaksanız ama yine dikkatli olun. Mazgalları açıyorlar. Sular oradan aksın diye. Ona dikkat edin. Lastikleriniz parçalanabilir. Aracınız takla atabilir. Ve en önemlisi, eğer işiniz yoksa, evde bizi dinleyin dostlar. Hadi reklam vakti.
3: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam.
5: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i hep ileride.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: sarar sanki. Alpay'ı kaybettik ve onun şarkılarıyla böyle ara ara girişler yapıyorum. Hattımızda da Tavır Gazetesi'nin çok değerli spor müdürü Sayın Bahadır Çokişler Hocam var. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Alpay'ı sever miydiniz?
1: Severim. İşte biliyorsunuz iyi insanlar, iyi sesler bir bir gidiyor. Gerçekten üzücü ama tabii hayatın da döngüsü böyle, yapacak bir şey yok.
0: Tabii her canlı ölümü tadacaktır, Bakara suresi. Evet. Peki sevgili hocam, neler söylersiniz? Dün de adeta Villa Park'ta öldük.
1: Ya açıkçası hani bizim gençliğimizde, çocukluğumuzda yenildik ama ezemedik olayı var ya, yok yani.
0: Yenildik de, şerefli mağlubiyet.
1: Yani yenildik de ezildik de, yani bunu nasıl tarif edebiliriz ki yani? İşte Galatasaray'ın mağlubiyeti, işte efendim Fenerbahçe'nin mağlubiyeti. Sosyal medyaya bakıyorsun, bir gün önce işte Fenerbahçeliler dalga geçiyordu, bir gün sonra Galatasaray'lar dalga geçmiyor.
0: Ben ona şey diyorum hocam, tencere dibin kara,
1: seninki. Şimdi yani bir arpa boyu yol alamıyoruz, yani bir arpa boyu ilerleyemiyoruz ya. Bunu kimse görmüyor mu? Hala bu tüm futbolun geldiği hal, futbol yönetenler hala başta istifa etmiyor ya. Ya böyle bir saçma düzen olabilir mi? Yani kimse çıkıp da yani işlerine geldiği zaman ortalığı yangın yerine çeviren kulüpler nerede? Yani bir fotoğrafa mı acaba teslim oldular? Sesinizi çıkartmayın ha falan mı oldu acaba diye aklıma geliyor. Yani sen düşünebiliyor musun ya? Yani bir dört büyükler.
0: Ama
1: yani
0: devlet babayla herkes fotoğraf çektirebilir yani.
1: Ya ben de çektirebilirim, sorun yok. Onda yani orada oradaki iş, anlam farklı olabilir. Yani hani nasıl anlatayım bilemiyorum yani. Pek de konuşmak istemiyorum bu konularda ama yani Türk

0: Bu yönetenler hala ısrarla yönetmeye çalışıyor, devam ediyor, istifa etmiyor. Ne kadar acı. Demek ki işte hoca yapamadı, gönderdik. Peki, güzel. Ama ya siz, bu kadar skandal oldu, bu kadar şey oldu. Yani
1: Hayır,
0: bilmiyorum
1: sizin
0: nasıl
1: ben
0: olacak yani.
1: getirdim bunu, ben istedim. Ben oraya oturttum dediğiniz Ferhat Gündoğdu bugün Türkiye'nin Adalet Bakanlığı'nın muazzam bir operasyonuyla tutuklandı.
0: Evet.
1: Ben getirdim deyip sahip çıktınız, hakem tutuklandı. Yani buraya mesela beni İlan abi getirdi şimdi. Ve ben tutuklanıyorum. Benim getirdiğim ya da işte İlan abinin teveccüh ettiği, atıyorum, Doğan da tutuklanıyor ama İlan abinin hiçbir kabahati yok.
0: Yani izliyor. Allah Allah falan diyor.
1: O
0: Ya
1: Emre mi
0: ben de
1: yapmış bunu falan diyor, değil mi?
0: yani
1: Allah Allah.
0: şaşkınlık içerisinde izliyor tabii. Yani şu anda çocuğum, bizler hala bir arpa boyu yol alamamamızı anlayamıyoruz, anlam veremiyoruz. Sadece günlük bakıp günlük kısır eleştirilerimizi yapıp ya olmaz ya Okan Buruk'tan hoca olmaz. İsmail'de hocayla olmaz. Yani biz buna bakıyoruz yani hala işte Avrupa'nın eskimiş yıldızlarını, işi bitmiş yıldızlarını Türkiye'ye getirip bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Taraftarın gözünü boyuyoruz. Taraftar da o an seviniyor işte. İşte sahne örneğinde olduğu gibi işte bir sıkıyor dişini, 3 gün sonra başlıyor onu da eleştirmeye, ıslıklamaya. Ya bak bu işin sonunda grimiz falan da ıslıklanacak daha. Dur, daha yeni başladık hocam.
1: Hocam İsmail Kartal bir suç şişesini bahane ederek istifa etmişti.
0: Evet.
1: Şimdi basın toplantısında gayet sükunetli, yani 6 gol yemiş, bunu beklemiyorduk diyen ve bence muazzam bir taktiksel hata yok mu hocam ya? 3-0 yenik giriyorsun devre arasına, bir tane hamle yapmaz mısın? Ne dedi yani, ben sihirli dokunuş yapıyorum çocuklar size. 3-0'ı 4-4 de yapsalar biz 4-4'ü yakalarız mı dedi. Yani Real Madrid Roma maçı gibi mi olacak
0: Ama
1: bu dedi.
0: Hocam bir şey atladın. Bak orada diyor ki ders aldık diyor.
1: Ha, özür
0: Ya,
1: dilerim.
0: yani
1: Hocam bu dersler hiç
0: şimdi
1: bitmiyor ya. Mezun ne zaman olacağım hocam ben?
0: yok. Şimdi mezuniyet tabii ki çok önemli bizim için ama işte bir 2000 yılında Galatasaray'ın o UEFA zaferinin ardından işte artık çok büyük başarıların olmaması, jenerasyonun eskisi gibi olması. Ha, yani şunu da konuşabiliriz. Yani Fatih Terim'in bu 14 yabancı hikayesi. Hoca hala biliyorsunuz çıkıp savunuyor bunu. Ama baktığınız zaman şimdi milli takıma baktığınız zaman yine bir sıkıntılar var. Şimdi iki ucu boklu değnek bunun yani. Bilmiyorum nasıl olacak bilmiyorum. Bana bunu bir izah etsin. Mesela yabancı sayısının yine bu sayılarda bu rakamlarda mı kalması lazım? Yoksa yerli oyuncu havuzunun daha geniş olması gerekiyor diye mesela sana da sorabilirim mesela. Nasıl olacak? Yani bu şeyi nasıl aşacağız? Bu
1: Hocam yerli
0: yabancı
1: havuzu ne
0: hikayesini.
1: kadar geniş olsa da cesareti olmayan teknik adamlarla bu iş nasıl yürüyecek? Dün ben Shakhtar'ı seyrediyorum birazcık. Shakhtar Donetsk Arda'yla nefis iç yaptı ve Arda'nın bir gol sevinci var, haklı sevinci. Yani Ukrayna'da savaş var ve adam destan yazıyor Shakhtar'da. Yine 3-1 kazandılar.
0: Ve milli takımı kısa vadede gelmek istemiyor ya da bu yönetimle gelmek istemiyor.
1: Kısa
0: Onda
1: vadede Şenol Güneş'e
0: antiparantez.
1: teklif götürüyorlar şimdi.
0: İşte yani o geçiş hocası oldu. Muhtemelen işte Fatih Hoca da o şey seçilerden davasından dolayı belki de teslim etmek istemiyorlar ya da Fatih Hoca'nın başkan olmak gibi başka düşünceleri de olabilir federasyon başkanı.
1: Bu arada federasyon başkanı ile ilgili dün bir yerdeydim. Enteresan duyumlar aldım. Şöyle ki, federasyon başkanı Nisan ayında yapılacak olan UEFA toplantısında UEFA'nın içerisinde kendi yönetim kurulunda yer bulmaya gayret ediyormuş. Eğer böyle olursa biliyorsunuz artık yeni genellemeler gereği UEFA'da sadece ve sadece başkanlar yönetim kurulunda yer alabiliyor. Yani Şenez abi'den sonra orada Servet Yardımcı yer almıştı, başkan yardımcısı olarak, vice president olarak. Ve UEFA'da da 50 5 federasyondan 47'sinin oyunu alarak seçilmişti ve muazzam bir teveccühüydü bu. Yani İngiliz delege ile aynı oyları aldı hatta. Sonra

0: işte o da orada çok önemli bir komitede, komisyonun başında yer aldı. Neyse uzatmayayım. Buraya seçilmek istiyor Sayın Başkan. Seçilirse yıllık yaklaşık olarak 8,5 milyon TL kazanacakmış. Ve bu da ortalama aylık işte nereden bakarsanız bakın bir 700-800 bin TL'lik bir maaştan bahsediliyor. Ama diğer taraftan da 2 yıl boyunca Sayın Başkan'a kimse dokunamayacakmış. Yani yeni bir başkan seçilse bile o başkan orada UEFA'daki görevine devam edecek 2 yıl boyunca.
1: Bu tabii ciddi manada ele alınması gereken bir olay. Çok da küçümsemeden. Başkanın paraya ihtiyacı var mı peki? Ben yani para için yaptığını düşünmüyorum. Başka bir yani güç ya, dengeleriyle alakalı.
0: Hocam orada makamsal yani UEFA yönetim kurulunda yani UEFA delegasyonu içindesin. Bir de şöyle bir şey varmış. Yani demişler ki başkana ya başkanım sen İngilizce bilmiyorsun. O da demiş ki ya olsun yani bir iki delege daha var. Onlar da İngilizce konusunda yeteri kadar yetkin değiller demiş. Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu içinde Mustafa Eröğüt'ün isminin çok fazla telaffuz edildiği de dün yaptığım istişarede konuşulan konulardan biriydi. Hatta bununla ilgili 4 isim var. İsimleri bende saklı kalsın. Ayıp olur söylersem söz verdim ama 4 isim her hafta toplanıyormuş.
1: Mustafa Eröğüt zaten uzun zamandır hazırlık içinde yani hazırlığını yapıyor. Hani geçen programda da söylemiştim bunu. Yani işte alın genç bir dima getirin. Futbolu emanet edin. Bir iki sene dişinizi sıkın. Ya bu adam olur, bu adamdan olur. Yani herkes bunu söylüyor ama hiç kimse seçmek için harekete geçmiyor.
0: Ya bence biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? Canım müdürüm. Servet Yardımcı ve Mustafa Eröğüt birlikte hareket edecekleri bir organizasyon şemasında çok başarılı olunabilirdi. Yani Servet Bey mesela başkan olacaktı. Mustafa Eröğüt yardımcısı vice president olacaktı. Ve 4 yıl sonra yani 4 yıl önceden bahsediyorum. Şimdi mesela 1,5 yıl kalacaktı. 1,5 yıl sonra da Servet Bey diyecekti ki hadi Mustafa'cığım bundan sonra başkan sensin. Servet Bey de UEFA'daki göreve devam edecekti. Çünkü ben hani UEFA'yla da hatırlarsın belki CNN Türk'te Cefer'inle bir röportaja gidilmişti. Oradan şu duyumu almıştık biz. Servet Yardımcı Vice President olacak. Yani aynı Şenez Erzik gibi bir unvan. Çünkü biliyorsunuz Servet Yardımcı Londra'da Economics of School'dan mezun. Ve yani zaten şirketleri de yurt dışında inanılmaz akıcı bir İngilizcesi de var.
1: Ya o biraz şöyle yalnız. Galatasaray'da hiçbir zaman yıldızı barışmadığı için.
0: Evet, onu
1: yani şimdi burada Fenerbahçe'nin ya da Galatasaray'ın istemediği bir şey olduğu zaman yani bunun önünde başka sorunlar çıkar.
0: Ama yani Galatasaray da bence burada hata yapıyor. Yani Galatasaray Nihat Özdemir'i de Fenerbahçeliydi. Ne oldu yani? Bir şey mi oldu? Ya da ondan önce yani, Ödeli Aydınlar da Fenerbahçeliydi. Ya da evet, onun öncesinde Yıldırım Demirören de Beşiktaş başkanlığı yapmıştı. Yani bence Galatasaray'ın burada majör. Aa, ne oldu peki? Bugün ne oldu? Türk futbolunun geldiği nokta ne?
1: Ya bugün geldiği nokta işte hep beraber yüzüyoruz, kahroluyoruz yani. İşte yenildik ama üzüldük formunda devam ediyoruz. Yani bizim çocukluğumuzda geçtiğimizde ne yaşıyorsa bu yıl onu yaşamaya devam ediyoruz. Çünkü biz bunu makus talih olarak değerlendiriyoruz. Ya kardeşim makus talih de ya bizim oyuncularımız Avrupa'da oynuyor işte. Yani Arda Güler, işte efendim Hakan Çalhanoğlu ne olur lan? Ya kardeşim birazcık yani bir hareket artık biz ilgilenelim ya şu adamcılıktan şu popülizmden vazgeçelim ya. Ya tesis yeni, desen yeni, var peki, para.
0: Yeni genel
1: para
0: sekreter,
1: desen var.
0: TFF'nin yeni yapılanmasındaki şemada adamcılıktan vazgeçelim dediniz diye söylüyorum nasıl şekillendi.
1: Yani gördük işte orada akrabacılık. İşte genel sekreterin olsun ya bir de yönetici diye seçilen insanlar hiçbir yerden haberi yok. Bir de o itiraflar geldi.
0: Hocam
1: yani,
0: bak çok net söylüyorum. bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetiminden bazı isimlere basket, futbol, voleybol topunu koy. Bunun hangisiyle futbol oynanıyor de. Eğer seçebilirsen mesleğe bırakacağım. Bir daha mikrofonun arkasına geçmeyeceğim.
1: Yok yani, ne yazık. Ama şöyle de bir şey var. Biz seçiyoruz yani. Biz medya olarak biz onların reklamını yapıyoruz. İşte efendim spor kulüpleri de özellikle dört büyükler seçmek için öyle çıkıyor işte. Yani biz, ama suçlu biz değiliz ki yani. Tabii ki biz popülizm yaparak suçun bir kısmı da bizde. Halkı yönlendirdiğimiz için evet bizde.
0: Spor kulüpleri kendi çıkarlarını aramıyor mu Bahadır hocam? Yani işte aman onu yani seçtirelim, yarın bize kıyak çeker bu adam. Hani tırnak içinde teşbihte hata.
1: Tabii ki. Ya işte hakem atamalarından pay biç işte. Yani onu istemem, bunu istemem. Bir sürü şeyler döküldü ortaya yani hocam. Gördük yani. Olur mu? Yani senin istediğin hakem benim istediğim hakem. Ya ben bilmiyorum yani. Bakın eskiye gittiğimiz zaman, eski dediğim yakın tarihe, ya derbi oldu mu, hem de böyle çok böyle alevli derbi oldu mu, Jay Çakır vardı, Fırat Aydınus vardı. Ya bana bir tane hakem söyler misin bunları kaldırabilecek şu anda mevcutta ya da gelecek vadeden bir hakem görüyor musun? Ya. Gelecek vadedenler ya bahisten gitti, el çektirildi ya da başka kabahatleri var. Ya sistemimiz kötü, sistem. Biz sistemimizi sorgulamıyoruz. Biz günlük bakıyoruz. Günlük baktığımız için önce göz yumuyoruz yapmasına. Sonra hani kartallar öyle yapar ya. Önce en zirveye çıkarır. Yani aynı öyle yapıyoruz. Sonra lan bir bakıyoruz. Kardeşim abi, bu adam şeymiş diyoruz. Kemal Sunal filmindeki gibi. O hemen üçkağıtçı sahteker muamelesi yapıyoruz. Ya sen göz yumuyorsun. Göz yummayacaksın. Baştan bu işlere müdahale etse hiç buralara varmayacak. Sistemini sorgulamıyorsun. Kural var, uygulayan yok. Yasa var, uygulayan yok. Ceza var adamına göre. Olur mu hocam böyle? Yoksa konuşurum ha. Tehdidi var. Yani hocam da işte biz işin içinden çıkamıyoruz. Böyle gülüp baktığımız zaman da olmuyor işte.
0: İnanılmaz bir hafta yaşıyoruz. Şimdi bir takımımız 6, bir takımımız 4-7, iki takım 17. Enteresandır, Aston Villa ligde 6 haftada attığı gol kadar golü bir maçta Fenerbahçe'ye attı. Neydi sence hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın arazileri?
1: Bence önce Galatasaray'a bakacak olursa yani bir kere gerçekten yani mesela bireysel yetenekleri olan oyuncular bir de eksiklerine rağmen yani bunlar bir de eksik takım bir de. Yani demek ki eksik olmasaymış neler olabilirmiş bilmiyorum. Facia mı olurdu yoksa başka bir şey mi olurdu bilmiyorum. Ben Galatasaray ilk golü attığı zaman evet bir Türk olarak sevindim. Ayağa kalktık. Ya ulan ikinci gol geldi. Ne oluyor dedim. İçeriden oğlum sesleniyor, diyor ki baba diyor 4-2 yeniliriz. Sonra gol iptal oldu işte, var marifeti. Barış'ın sabek Barış'ın ceza sahası içinde düştü, ofsayt nedeniyle 1-0. Ya ben oradaki sıkıntıyı, ya bence Okan Hoca'lık bir şey yok burada artık yani, Galatasaray'ın gücü bu kadardı yani. Olmuyor yani, yürümüyor. Sen mücadele edemiyorsun. Edemezsin. Zaten adamlar altyapıya önem veriyor. Ona önem veriyor, buna önem veriyor. Sen gidiyorsun Osimhen'e ödüyorsun. 75 milyon euro geçiyorsun. Sen kendini yetiştirmiyorsun. Yetiştirsen de elinde tutamıyorsun. Yani bunlar birçok sorun var. Bu Türk futbolunda kanayan yaradır. Türk sporunda kanayan yaradır. Biz hala voleybolda tamam evrensel bakalım, ulusal bakalım ama yani biz hala devşirme oyuncu oynatıyoruz. Yani voleybol milli takımımızda var biliyorsunuz. Basketbolda keza var. Ya tamam, onlar da içimizden biri, seviyoruz. Bu başka bir şey, yetiştirememe manası. Yani ırkçılık manası söylemiyorum, sakın yanlış anlaşılmasın. Ama biz yetiştiremiyoruz ya da yetiştirsek de elimizi tutamıyoruz. Dolayısıyla değerlerimize sahip çıkamıyoruz. Fenerbahçe'ye gelecek olursak, Fenerbahçe'de tam taktiksel hata var. Yani biz Aston Villa'yı yenebilecek güçte miydik? Bence yenebilecek güçteydik. Geçen seneki Aston Villa yok. Ancak ne oldu? Aşırı özgüven, takıma güvendiğini düşünüyorum İsmail Hoca'nın. Aston Villa'yı yenebileceğine inanmış. Ama taktiksel hataları ...la dolu bir gece yaşattı bize hoca. O da farkında. Şimdi açıklamada baktığından ders çıkardık demesi... ...bunun bir öz eleştiri olduğu gösteriyor bizlere. O öz eleştiri aslında öz eleştirinin altında yatan... ...o vücut dilinin altında yatan başka şeyler var da... ...o bugünün konusu değil.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum hocam. Çok mutlu oldum. Sağ olun. Şeref duyduk. Yayınıza bağlandık.

0: Ne demek?
1: Yalnız şimdi bizim sizin pardon programınız çok dinleniyor. Şöyle işte benim çevremdekiler şöyle diyormuş. Ya sesin çok uykulu kardeşim. İşte sabah sabah konuşmaktan zorlanıyorsun falan. Ben de şunu söyledim. Ya kardeşim sabah 7.30. Gece biz gece yarılarına kadar çalışıyoruz. Ben hatta dün daha uzağa gitmeyelim. Daha dün Emre Hocam'la maçtan önce konuşuyorum. O kadar yorgun ki sesinden o kadar belli ki. Adamcağız yığılacak kalacak. Belki de hatır için o maçı sonuna kadar izlemek zorunda kaldı yani. Yazı yazacağım diye.
0: Ya canımsın hocam. Yok her zaman. Her zaman.
1: Ve eline sağlık harika bir yazı olmuş. Çok seviyorum sizi hocam.
0: Ben de sizi seviyorum. Tavır Gazetesi'nin değerli spor müdürü Bahadır Çokişler hocamlaydık. Kucak dolu sevgiler hocam.
1: Bir mukabele iyi yayınlar dilerim. Sağ olun.
0: Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
5: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Akü. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: 22-25 Ekim tarihleri arasında Renew günlerine davetlisiniz. Renew'dan alacağınız ikinci el araçlar 300 bin TL kredi, %0 faiz fırsatıyla seçili Renault yetkili satıcılarında. Üstelik totalden 5000 TL yakıt puanı kazanma fırsatıyla. Renew günlerinde avantajlı fırsatları keşfetmek için sizleri 22-25 Ekim tarihlerinde Renew yetkili satıcılarına bekliyoruz. Renew, Renault Grup güvencesiyle. Detaylar satış noktalarımızda ve renewturkiye.com'da. Renew.
2: Reklam bitti.
3: Reklam bitti. Biz bitmedik. Buradayız ve işte karşınızdayız. Attığımızda da süper bir isim. Profesör Doktor Sayın Yusuf Erzin Hocam, Cerrahpaşa Üniversitesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı'ndan. Saygıdeğer hocam, günaydınlar.
4: Günaydın, iyi yayınlar Emre'ciğim.
3: Çok teşekkürler. Dün ıslandınız mı biraz?
4: Evet, yani bir yemeğe gidiyordum. Arabayla lokantanın girişi 5 metre. Aynen böyle tepeden tırnağa su içinde kalıp öyle girdik oturduk.
3: Ben mesela şey öneriyorum bütün böyle restoranlara, iş yerlerine, tepeden böyle ani şok ısı dalgası verip üstü kurutan sistemler yapılabilir mi acaba? Öyle bir şey.
4: Bilmiyorum yani, lokantada çift salonlu bir yerde, yani dış salon iç salon şeklinde. İç salonu su bastı. Yeşilköy'de düşün bu restoran.
3: Ooo.
4: Evet, iç salonu su bastı. Garsonlar masa servislerini bıraktılar. O çekçeklerle suları boşaltmaya çalıştılar vesaire. Bütün mazgallar tıkanmış. Tabii ani yağmur gelince. Mazgallar tıkanınca zaten mazgalın kapasitesi yetmiyor yağmur suyunu toplamaya. Direkt mazgalın yanındaki kapıdan içeri, arka mutfak tarafından iç salona su sızmış. Bütün onlarla uğraşıyorlardı yani. Çok ilginçti.
3: Yazık. Peki. Dün acaba bizi de, Fenerbahçe'yi de, bir gün önce de Galatasaray'ı da su bastı mı?
4: Ya şimdi şöyle, iki maçı birbirinden sonuna kadar ayırt etmek lazım. Yani Galatasaray'da kendi evinde mesela 4 tane gol yedi ama ben Galatasaray'ı özellikle ilk yarıdaki oyununu ve futbol anlayışını o kadar çok beğendim ki anlatamam. Yani bence mükemmel bir ilk yarı oynadı Galatasaray. Orada da baktığın zaman inanılmaz kısa bir takım boyuyla kendi işte birinci bölgesinde çoğalıp tüm hatları kapatarak Barcelona'ya doğru dürüst oyun kurma imkanını Galatasaray vermedi. Aslında her şeye baktığın zaman Galatasaray'ın istediği gibi gidiyordu. Yani o kadar kompakt bir takım savunması yaptılar ki benim aklıma Dünya Kupası'nda İspanya Yeşilburun adalarıyla oynamıştı. Maç 0-0 bitmişti galiba, değil mi sevgili?
3: Evet, evet, evet. O maç geldi benim de aklıma. Bravo.
4: Bravo. Benim de aklıma direkt o maç geldi ve dedim ki yani kompakt savunma yaparsan dünyanın en iyi top çeviren takımına karşı bile bir şansın var. Tam oyun böyle giderken sol kanattan Leao'yla işte ani bir atak. O topun ceza sahası içinde yaya doğru çok güzel bir yere çıkarılması ve Batragov'un vurduğu mükemmel şut. Birden Galatasaray 1-0'da öne geçti bak. Ondan sonra maç nerede koptu? Bir korner atışı. İkinci gol geldi. Herkes gol diye ayağa kalktı. Ve o an Galatasaray futbol takımı şuna inandı. Ya bu iş oluyor galiba dedi. Bak 1-0'da bile o his yoktu. Ama maç 2-0'a gelince tüm oyuncuların gol sevinci, yüzlerindeki ifade vesaire, bunu okuyabiliyorsan eğer, hani orada şunu görüyorsun, galiba bu iş bugün oluyor'ya geldi. İnanmaya başladılar iyice. Orada golün iptaliyle birlikte sanki golleri iptal edilmişti de kendileri gol yemiş gibi çöktüler mental olarak. Ve ondan sonra işte uzaklaştıramayan bir karambol topu, işte orada Davinson Sanchez'in işte topu doğru dürüst uzaklaştıramaması, topun rakibin önüne dönmesi ve mükemmel bir vuruşla maçın 1-1'e gelmesi. Maç orada bitti. Yani iki maçı onun için birbirinden ayırarak konuşmak lazım. İşte yok biri 4 yemiş, biri 6 yemiş falan ama maçta ortaya konan mentaliteye bakmak lazım.
3: Tabii yani biri Barcelona, biri Aston Villa.
4: Ya şimdi şöyle bir şey, tabii biri öbüründen en az iki kat değerli bir takım. Yani milyar euronun üstündedir Barcelona'nın değeri doğal olarak. Ama baktığında bir şeyler yapmaya çalışan, bir oyun planı olan, bu oyun planı en azından ilk 45 dakikada tutan bir Galatasaray vardı. Yani Galatasaray hakikaten savunma takım olarak kompakt bir şekilde takım boyunu kısa tutarak nasıl yapılır onu gösterdi. Maç 2-0'a gelseydi mesela, o gol iptal edilmeseydi, maçtan bir puan çıkar mıydı ya da bir galibiyet gelir miydi? O tartışma konusu. Ama hani o kadar üst düzey oynayan bir futbol takımında, Barcelona'da şunu görüyorsun. Adamlar koşmuyorlar, top koşuyor. Topu koşturuyorlar resmen. Ve sen bu adamlara top koşturmamak için takım olarak çok ciddi, korakor, vücut vücuda savunma yapmak zorundasın. Gene maçtan bir kare, bir enstantane aklımda. Barış 40. dakikada hani namazdaki rükû pozisyonu gibi ellerini koydu nefes nefese. Bak, Barış gibi fizik olarak kuvvetli oyuncu. Bu ne anlama geliyor? Evet, hani tutuyorum rakibimi ama bittim demek. Evet, ikinci yarıyla birlikte inanılmaz bir kondisyon farkı da ortaya çıktı. Ondan sonra gerisi çorap söküyor gibi geldi. Ama en azından ilk yarıdaki oyuna baktığın zaman bu top böyle bir takımla nasıl oynanır onu gösteren bir Galatasaray vardı. Onun için ben hani Galatasaray'ın ikinci yarıda böyle korakor savunma yaparken o kadar yorulduğunu gördüm ki ikinci yarıda hani o birbirin moral bozukluğuyla da maç kopabilir diye hepimiz tahmin etmeye başladık. Zaten de öyle oldu. Ama dünkü Fenerbahçe maçına bakıyorsun, orada da bir başka senaryo var. Fenerbahçe yani kötü başlamadı oyunu ama hani daha çok kendi sahasında kabul ediyor. Oradan şunu anlıyorsun, hani birkaç top ileriye atarız, bir serbest vuruş olur vesaire, oradan gol atar mıyız gibi beklenti var. Bu sefer Fenerbahçe'de de inanılmaz bireysel hatalar ön plana çıktı. Mesela 12. dakikada ilk yediği gol bir korner atışı oluyor. Gendouzi ön direkte sanki kendi takım oyuncusuna ön direkt çalışması yapar gibi kafayla topu öyle bir yere indiriyor ki al da at dercesine. Yani sen ön direkten korner atışında kafayla topu penaltı noktasının etrafına mı indirirsin? Yoksa gidip tekrar korner olsun diye dışarı mı vurursun ya da taca mı vurmaya çalışırsın? Anlatabildim mi? İkinci gole bakıyorsun. Orta sahada Vedat Muriç verdiği pas İsmail'in uzağında kalıyor. Kısa, hafif dokunuyor topa. Oradan rakip topu kapıp inanılmaz hızlı bir atakla golü atıyor. İşte üçüncü gole bakıyorsun. Orada İsmail çıkarken takım topu kaptırıyor. Gene iki pasta geliyorlar. Bir şut ceza sahası dışından gene gol. Yani Fenerbahçe 3 golü tamamen bireysel hatalardan yedi. Sen şimdi bakıyorsun, bir Galatasaray Barcelona maçına bakıyorsun, bir Aston Villa Fenerbahçe maçına. Ben Galatasaraylı olsam hani şu ilk yarıda oynanan oyunla ümitlenirim. Fazla da üstüne gitmem takımın. Sonuçta Barcelona ile oynamışsın ama Fenerbahçe'nin oynadığı Aston Villa benim bildiğim 6 lig maçında bir galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgisi olup 16. sıraya demir atmış bir takım. Şimdi geçen sene Aston Villa çok az oyuncularıyla İstanbul'a geldiğinde, ki o takım bana sorarsan bu Aston Villa'dan 2 kat daha değerli, daha iyi organize olmuş bir takımdı. Bu sene bir sürü oyuncusunu kaybetti biliyorsun Aston Villa. Tielemans falan da dahil olmak üzere. O takımla Kadıköy'de korakor mücadele edip 1-0 kaybetmişti. Teknik direktör Tedesco. Takım büyük ihtimalle daha zayıf bir takım Fenerbahçe olarak. Bu sene sen transferlerle güçlendin. Gidip deplasmanda 6 tane gol yiyorsan o zaman bunun hesabını verecek kişi, evet, hem oyuncular ama başta da İsmail Kartal. Yani sen devre arasına 3-0 giriyorsun. Oyuncu değişikliği yapmak için niye 70. dakikaya kadar bekliyorsun? Bir bakıyorsun sahaya. Şimdi sahada ayakta kalan oyuncular var. 6 gol yemesine rağmen Ederson mesela. Yani Ederson önemli toplar kurtarması 10-0 mı olacaktı maç? Bir bakıyorsun yılların İrfan Can Kahvecisi mesela. Hakikaten sahada ayakta kalanlardan. Formunu giderek yükseltiyor mesela, bak dikkat et İrfan Can Kahveci'ye. Giderek yükseltiyor form düzeyini. adama sorumluluk verdikçe. Bir ara pas verdi Vedat Muriç'e ilk yarıda, al da at dercesini. Orada hızlanıp topu alıp kaleci üstüne gelmiş, hafif sağa ya da sola çekip boş kaleye vurmaktansa ayağıyla ittirdi topu mesela. Bir golcü böyle yapmaz ki, kaç tane sana böyle pozisyon gelecek? Yani ayakta kalanlar Oğuz, İrfan Can Kahveci, Ederson. Oğuz da mükemmel oynadı. Gerisi ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Peki sen nasıl oluyor da mesela bir teknik direktörsün? Yani sahada gezinen bir Greenwood var. Bak hep aynı şeyi söylüyorum. Bu Greenwood'un sahada gezinmesi, yani sanki bir hayal aleminde gibi dolaşması nedeniyle Semedo da çok açık veriyor. Çünkü Semedo'ya hiç yardım etmiyor Greenwood. Yani taraftar Semedo'ya kızıyor ama Semedo ne yapsın? Önünde ona yardım eden kimse yok. Ama mesela Oğuz'a bakıyorsun. O sürekli Archie Brown'la paslaşıyor, ediyor, geri geliyor, yardım ediyor. Sık sık kale sahasının önünde görüyorsun. Kendi kale sahasının, ceza sahasının önünde görüyorsun. Öbür tarafta böyle bir şey yok. Yani böyle zor bir maçta 29 yaşında bir takım ortalaması var. Yaş ortalaması Fenerbahçe'nin. Sen Greenwood gibi bir adamla nasıl oynarsın? Yani bu bir lüksten başka bir şey değil. 10 kişi oynamış gibi oluyorsun. Bunu göremiyor musun yani? Çekersin Oğuz'u sağ kanada. Sağ tarafı sağlamlaştırırsın. Nene'yi alırsın, Archie Brown'un önüne koyarsın. Veya Levent'i sokarsın. Levent'i sol bek yaparsın. Archie Brown'u öne atarsın. Bu şekilde bir düzen içine girmeye çalışırsın. Yani biz bunları amatör futbol seyircisi olarak görüyoruz. Yandaki hoca bunları seyrediyor. Yani maalesef İsmail Kartal yani yardımcı antrenör klasmanından çıkamamış gözüküyor. Yani bu takımı idare edebilir mi, edemez mi? Bu senenin sonu nasıl gelir? Ben hayretler içindeyim. Dediğim gibi onun için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oynadığı maçları karşılaştırırken bir takımın başında ne istediğini bilen, ne yapması gerektiğini bilen bir hoca varken öbür takımın başında sadece seyreden, hiçbir şeye müdahale etmeyen bir hoca var. Yani bakalım bu sene nasıl gidecek Emre'ciğim?
3: Sevgili Profesör Doktor Yusuf Erzin hocamla birlikteyiz. Saatleri de 7.57'ye dayadık. Lige yansıması ne olur saygıdeğer hocam bunun ve İsmail Kartal'la ilgili bugün içinde bir suç şişesinden dolayı istifa etmişti. Bir beklentiniz var mı? 6-0'ın hesabını Aziz Bey, Sayın Başkan nasıl sorar?
4: Ya ben burada olduğum sürece, ben git demedikçe hocamız, kendi giderim demedikçe hocamız bizimle dedi. O zaman ne oluyor? Tüm tasarrufu sen hocana bırakmış oluyorsun. İster kalır ister gider ama benim tek söylediğim şey şu. Sen Kadıköy'de berabere bitirdiğin Roma maçından sonra hani Muzaffer komutan edasıyla soru almayacağım, istifa ediyorum, geri dönüş yok deyip sonra geri dönüyorsan artık yorumu bizim dinleyicilerimize bırakıyorum. Bence istifa edecekse daha uçağa binip İstanbul'a gelmeden istifa etsin. Yani Fenerbahçe tarihinde böyle ağır hizmetler yok. Bir tane ben hatırlarım işte. Biz Sigma Olomouc'a 7-1 yenilmiştik deplasmanda. O zaman Çekoslovakya vardı yani. Çekya ve Slovakya diye iki ayrı ülke yoktu. Çekoslovakya vardı. Çekoslovak takımından 7 tane gol yemişti Fenerbahçe. İşte takımda kimler var? Aykutlar, Oğuzlar falan o dönem. Galiba 90'lı yılların başıydı. Ondan sonra gittik geldik burada Ali Sami Yen Stadı'nda hemen o maçtan sonra Galatasaray maçı vardı. Aykut'un attığı golle maçı 1-0 kazandık mesela. O böyle camiaya adeta bir pansuman olmuştu. Şimdi ne olacak? Alanya maçıyla mı pansuman yapacağız camiaya 6 tane gol yedikten sonra? Affedersin Aston Villa'nın değeri yaklaşık 600-650 milyon euro mesela. Fenerbahçe'nin 300-350 milyon euro. Yani zaten deplasmanda oynadığın zaman öyle bir takım hani 1-0, 2-1, 3-1 falan yenilsen hani dersin ki ya zaten bize İngiliz takımları çok ters geliyor. Fizikli takımlar hızlı top çeviriyorlar. Uzun toplarla bir anda bizim ceza sahamızın içine giriveriyorlar. O işleri çok iyi beceriyor İngiliz takımları. Hani 100 yılın kültürüyle oynuyorlar, anlatabildim mi? Tamam hadi böyle kaybettin maçı. 2-1, 3-1, 2-0, 1-0. Kardeşim 6-0 ne oluyor? Yani 6-0'sa eğer o zaman orada oyuncuları sorgulamak lazım. Hani sizin kafanız nerede? Hani Şampiyonlar Ligi ağır geliyorsa kafa olarak gitmeyin o zaman. Yani nerede bunların kafası? Şimdi geldim mesela Alanya'yı diyelim ki 5-0 yani. İsmin ne olacak? Mahallenin kabadayısı. Dışarıda hiçbir şey yok. Yani 6 tane gol yemek hani çok ayıp bir şey. Hiç yakışmadı. Hani bütün Fenerbahçeliler çok sinirlendiler. Ortalık birbirine girdi. Ama yani bekliyordu aslında Fenerbahçeliler. Bir yenilgi bekliyordu da 6 gol yenilgi beklemiyorlardı. Yani orada herkes şapkasını önüne koyup düşünecek. Aziz Yıldırım başkanımızın da düşünmesi gereken şey şu. Bu adamla bu senenin sonu gelir mi diye düşünmesi lazım. Bence gelmez. Ben herkese söyleyeyim yani Aziz Yıldırım başkan bu sene ne olursa olsun şampiyon yapacağım takımımı diyor ama yani başımızda İsmail Hoca olduğu sürece bence o çok düşük bir ihtimal olarak gözüküyor sevgili Emre.
3: Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bilgiler aktardınız.
4: Yani ne gördüysek onu aktardık. İki maç arasındaki farkları anlatmaya çalıştım. Yani dediğim gibi ben Galatasaray'la olsaydım eğer hani Barcelona maçının 4-1'lik sonucuna çok üzülmezdim. İlk yarıdaki oyuna bakıp gelecekle ilgili aldığım ışığa bakardım mesela. Hakikaten dediğim gibi çok kompakt bir takım oyunu vardı sahada. Ama bizim maçımıza baktığımız zaman yani Fenerbahçe'mize yazık ya yani o kadar seyirci gitmiş. Hani 36 bin kişilik statta maç 90 dakikaysa 6-0'lık yenilgiye rağmen 70 dakika bizimkilerin sesi duyulmuş mesela. Oraya da insanlar belli bir masraf yaparak gidiyor vesaire zamanlarından veriyorlar. Bunun karşılığının bu olmaması lazım. Hani bu kadar tutkulu seven bir taraftara böyle bir sonuç bence hiç yakışmadı. Yani tek kelimeyle rezalet diyorum sevgili Emre.
3: Çok çok teşekkür ediyorum. Ben de saygıdeğer hocam ve reklama gidiyorum.
4: İyi yayınlar diliyorum.
3: Sağ olun. Görüşmek üzere. Profesör Doktor Yusuf Erzin hocamdan reklama.
5: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
6: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar World puanları toplarım.
7: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Detaylar ve koşullar için alyans.com.tr.
10: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
11: Büyük rahatlık Paytr.
12: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
13: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
2: Reklam bitti.
5: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Albay'ı kaybettik. Gerçekten çok büyük sanatçıydı. Ben çok severdim. Bütün üniversite hayatım boyunca ondan feyiz aldım. Aldığım kasetleriyle hiç unutmam. Walkman'im vardı bir tane. Walkman'imde onu dinlemeye çalışırdım. Walkman'i de İzmir'de Bit Pazarı'ndan almıştım. Biraz eskiydi ama iş görüyordu ve Alpay'ın kasetleri benim için, benim özellikle üniversite hayatımda, özellikle de gurbete giderseniz, yani uzakta bir yerlerde okuyorsanız, hoş ben dayımlaydım ama yine de anne ve babanızı ve İzmir'i özlerdim. Bu bağlamda da o belki de bana yanımda dostluk ve kardeşlik bağını güçlendirecek derecede destek olmuştu. Emre abi günaydın. Şarkıdan ötürü dedim ki acaba yanlış radyoyu mu açtım? Yok hocam, yanlış değil. Radyo Gold'desiniz. Abi mazgalları açmak değil, böyle sobalarda ateşler daha çok çıksın, daha çok hava alsın diye döndürülmeli bir sistem oluyor ya. Böyle oradaki hava delikleri daha çabuk açılıyor. Aslında öyle bir sistem olması lazım. Evet, olabilir bu. Yani nasıl yaparlar bilmiyorum ama akıllıca bir sistem önermiş sevgili dostum. Hilmi Gül'den gelmiş. Emre abi günaydın. Dün bir yazı okudum, paylaşmak istedim. Futbolun özeti bu. Sadece sistem mi? Dünya devi Barcelona'nın dün gece İstanbul'da kaldığını biliyor musunuz? Bu sabah Galatasaray'ın testlerinde idman yaptığını. Ardından cumartesi Betis maçı için Sevilla'ya uçtuğunu. Önünde Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain. Sonra da Real Madrid maçı olduğunu. Peki Galatasaray bugün ne yaptı? İzin yaptı. Evet, o yüzden de işte hocamın da dediği gibi Barış maçın ilk yarısının son bölümünde dizlerine elini koyarak böyle of diyor, çok yoruldum. Fena bir maçtı. Çok güzel bir yazı olmuş. Teşekkür ediyorum saygıdeğer dostum. Devrekli'den gelmiş. Stuttgart'tan günaydınlar Emre abi. Ben Metin. Dün akşam sahada rezil bir oyunla maç 6-0'lık tarihi hezimetle bitmiş. İsmail Kartal hocamız maçtan sonra çıkmış, oyunun hakkı bu skor değildi diyor. Şaka gibi gerçekten. Ya İsmail hoca farklı bir düşte yaşıyor. Yani o düşler aleminde yaşıyor. O hala geride 99 puan topladığı maçı bırakamamış. Kaybedilen işte o silahla hadisenin yaşandığı günü unutamamış, ki unutulacak bir gün değil ama keza yine aynı şekilde, yani geçmişin sayfalarında kopamamış ve bence oyunu da okuyamamış. Yani oyunun hakkı evet 6-0 değildi, 7 olabilirdi, 8 olabilirdi. Günaydın. Avrupa maçlarının VAR odaları nerede oluyor demiş. Onlar da merkezde oluyor diye biliyorum. Devam edelim gelen değerli mesajlara. Günaydın Emre Bey. Şampiyonlar Ligi bizim önceliğimiz değil diyen bir başkanın takımının 6 gol yemesi gayet normal. Adamların hedefi sadece Galatasaray'ı yenmek ve Türkiye'de şampiyon olmak üzerine kurulmuş. Bunları yapmak için milyon milyon dolarlık futbolculara gerek yok. Aynı şeyi Galatasaray için de geçerli. Okan Hoca da 5 kere peş peşe şampiyon olayım, Fatih Terim'in rekorunu egale edeyim diye uğraşıp duruyor demiş bir değerli dostumuz. Doğru söylemiş. Bu arada telefonlarınızı alabilirim 212 alan koduyla. Seyhan Asırcı hocama gidecektik. Profesör Seyhan Asırcı hocam. Ama hocam yok. Günaydın. Dün 2 saat boyunca Galatasaray'ı eleştiriyordunuz. Oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi. Hadi buyurun bakalım Fenerbahçe'yi de eleştirin. Göreyim, hoş geldiniz Şampiyonlar Ligi'ne demiş. Ayhan Olgun'dan gelmiş. Hocam eleştiriyorum işte. Ya siz hala şunu anlamadınız. Beni bir takıma dahil etmeye ve işte şunu eleştirebilir de bunu eleştiremez gibi bir yerlerden nemalanan, bir yerlerden para alan, bir yerlerden kendine yer edinmeye çalışan gazetecilere ya da televizyonculara benzetmeye çalışıyorsunuz. Ben öyle bir adam değilim hocam. Beni dinleyen zaten 4 yıldır burada ne halt olduğumu, ne kadar mikrop yuttuğumu, neler yaptığımı, neleri söylediğimi, neleri söylemediğimi, neleri doğru bulduğumda ifade etmeye çalıştığımı bilir. Siz zannediyorum Ayhan Beyciğim ilk kez dinliyorsunuz ve ilk kez dinlediğiniz için de böyle bir yanılgı denizinin içerisine girmişsiniz. Ben babamın oğlu olsa, kardeşim olsa yani, ya da evladım olsa, ben en ağır eleştirileri çoğu zaman evladıma yapıyorum. Yani o yüzden ben babamın oğlundan korkmam yani. Allah var, gam yok benim için. Yukarıda Allah var. Tek korkum Allah'adır. Ona da büyük bir aşkla bağlıyımdır. Yani ondan da korkmam. Severim. Aşığımdır. Büyük bir sevdayla. O yüzden yani böyle palavra metinler atarak yani işte dün onu diyordun. Bugün de söylüyorum işte Fenerbahçe rezildi, berbattı, çok kötüydü. İsmail Kartal ne konuşuyor? Ey vay vay vay vay vay vay. İşte biz aslında bu oyunu hak etmedik. Neyi hak ettin? Daha fazlasını hak ettin hocam. Dua et yani 7 olmadı, 8 olmadı, 9 olmadı. Sen ne oynadın? İsmail'i orta alanda yalnız bırakmışsın. Çocuk cebelleşiyor orada. Kante'ye o kadar sallıyorduk. Kante'ye salladığınız Kante'nin yokluğunda neler olduğunu gördük işte. Guendouzi. Yani 3 gün sonra orada Guendouzi'yi yuğulamaya başlayacak. Şikrinyar. Al Şikrinyar'ı vur Abdülkerim'e. Vur Abdülkerim'i Şikrinyar'a. Yani kral çıplak demekten niye imtina edelim ki? Fatih'te elektrik akımına ya 21. yüzyılda ülkede elektrik akımına kapılan bir çocuk 14 yaşında hayatını yitiriyor. Bu kadar söylediklerim. Gerisini siz düşünün. Hocam Ludogorets Norjeland hizmetlerini unuttu herhalde. Mardinli Cesur'dan gelmiş. Emre Bey günaydın. 3-0'dan sonra uyur musun maçı izlemedim. Skoru bu sabah gördüm. Utanç verici bir tablo. Maç sanki sezon öncesi hazırlık maçı gibiydi. İsmail Kartal'la bu iş olmaz. Söylüyoruz hocam, en baştan beri söylüyorum. İsmail Hoca şu su şişesini bahane edip gittiği gün Aziz Yıldırım diyecekti ki tamam hocam sen nasıl arzu ediyorsan öyle olsun. Yani şimdi ne olacak mesela? Şimdi ne olacak ya? Yahu Çaykur Rizespor maçında sen ne oynadın? Birileri demedi mi? Ya hocam sen Çaykur Rizespor maçını berbat oynadın. Bu iş böyle olmaz. Ama aynı kadroyu almış çıkartmış devre arasında. Ya 3-0 devre arasına gidiyorsun. Bir dokunuş yaparsın değil mi? Yok, yapmadı. Aynı kadroyla çıktı. Sonu 1907 olan değerli dostuna gidiyor. Günaydın efendim, hoş geldiniz.
1: Günaydın Emre Bey.
0: Buyurun efendim.
1: Ya dün akşam tabii mağlup olduk biraz. Yani çocuklar aslında fena da oynamadılar ama işte biraz da şanssızlık.
0: Hocam 6-0'ı şanssızlık. Hocam 6-0'ı şanssızlıkla mı yorumluyorsunuz?
1: Hocam dalga geçiyorum, ne yapayım? Onlar bize dalga geçiyor ya. Ben de dalga geçiyorum. Şanssızlık. Olmadı. İşte bir dahaki maçta selam edeceğiz falan.
0: Yani önümüzdeki maç, hocam yani. Önümüzdeki maçlara bakalım.
1: Nasıl?
0: Önümüzdeki maçlara bakalım değil mi?
1: Yani hocam önümüzdeki maçlara bakalım gibi böyle. Bunları diyelim hocam. Hocam bak ben Eyüp Spor'u 28-0'da yensek, burada söyledim, kime söyledim hatırlamıyorum, belki de söyledim, belki Doğan'a söyledim. Dedim ki 28-0'da yensek gözümde değil dedim. Fenerbahçe'nin Rize Spor maçından 3-0'dan sonra yine aynı bağlandım, utanç duyuyorum dedim. Şimdi bunları ben görüyorum, ben Cahil Özcan bunları görüyor, futbolcularından yani hayatında bu dokunmamış adam görüyor. Ama Aziz Başkan, İsmail Hoca düzelteceğiz diyor, ders aldık diyor. Ben yıllardan beri Türk futbolu izliyorum. Sadece Fenerbahçe hocasına özel değil. Biz yıllardan beri hepsi de söyleriz. Sürekli böyle durumlardan ders alacağız. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Ya hocam ya bir gidin ya. Ya bizi bir bırakın ya, rahat bırakın ya. Barcelona, ben şimdi Barcelona uç bir örnek diyecekler ama. Hocam ben 40 yıldır Barcelona'yı takip ediyorum. Hep aynı futbol oynuyorlar. Yani adamlar altyapılarına öyle bir işlemişler ki oradan maden, altın, at, ne? Sürekli bir iki sene çıkaramadılar. Bir maç aldılar. Bakın tekrar aynı eski günlerinde olduğu gibi. O Galatasaray maçında oynayan oyuncuların

%50'si %60'ı Lamazya kaynaklı. E şimdi biz bunları doğruyu adamlar yapıyor. Biz bunları örnek alacağımıza. Hocam az önce de Galatasaray taraftarı mesaj atmış. Doğru diyor. Fenerbahçe Galatasaray'ı yezdi diye transfer.

0: Cumartesi Kolay. Tadını da bozmayayım.
1: Kolay gelsin.
0: Bunların dallarını müsaadene versin diye iyi yayınlar dileyim.
1: Bence saygıdeğer dostumun söylediği bir şey var. Diyor yani ya biz yıllardır ders alıyoruz. İşte önümüzdeki maçlara bakacağız. Özür diliyoruz tarafta. Burayı jenerik yaparım ya. Allah'a bak jenerik yaparım. Yani bir prodüktör arkadaşımız olsa burada. Burayı jenerik yaparım ve her hafta dinletirim bunu. Evet abi ben bıktım ya 40 yıldır bu işi yapan bir adam olarak. Ders aldık. Taraftardan çok özür diliyoruz. Ya bir bırakın bizi ya, bir salın Allah'ını severseniz. Abi Allah'ını seversen dinleyici al, Fenerlere iki çift lafım olacak demiş. Alıyorum zaten. Sevgili Emre Tilev bizim için gün aymadı demiş ve utanç gecesi 6-0 farklı mağlup olabilirsin ama sahada top oynarsın. 70 dakika sahayı izleyen İsmail Kartal istifa etmeli. Maç içinde sadece Fenerbahçe ruhuyla oynayan iki futbolcu vardı. Biri Oğuz, diğeri Ederson demiş. Dün akşamı Fenerbahçe adına en güzel yanıysa 90 evet ya, nasıl bir taraftardı o ya. Ya Villa Park'ta ben Fenerbahçe taraftarı dinledim ya. Muhteşemlerdi, muhteşem. İnanılmaz. Sonu 14. Günaydın, hoş geldiniz.
2: Emre Bey iyi yayınlar, günaydın.
1: Buyurun efendim.
2: Alo.
1: Buyurun
2: ben efendim. İsmail Fenerbahçe taraftarıyım. İstanbul'dan arıyorum. Ben bundan bir ay önce falan bağlanmıştım. İsmail Kartal'ın gitmesi gerektiğini söylemiştim. Olmadı. Dün akşam da gördük yani bu kadar beceriksiz bir teknik heyet. Yani İsmail Kartal'ın yanındaki teknik heyetteki insanlar böyle hani hocalar falan belediye otobüsüne binseler yetersiz bahçeye diye bağırır yani. Anlatabiliyor muyum? Çok yetersiz. Yani Zeki Murat Göre'yi gördüm akşam mesela, gösteriyorlar ya böyle teknik kadroyu falan. Gördüm. Bu adam 15 senedir 20 senedir takımın içinde ve hala 3-4 tane başkan gitmiş. 20 tane teknik direktör değişmiş. Bu Zeki Murat Göre ne iş yapar? Yani nereden torpilli? Ben anlamadım yani. Bu adamı niye burada tutuyorlar anlamadım yani. Teknik heyet çok beceriksiz yani. İsmail Kartal'dan başlayarak Kayt mesela. Kayt bizim eski futbolcumuz, iyi futbolcuydu tamam. Şey demiyorum da. Ne tecrübesi var? Hani İsmail Kartal'ın yanına getirdiğimiz adamlar çok becerikli değil. Hiçbir taktik, hiçbir şey yok. İsmail yüksek, orta sahada 3 tane top kaptırdı. 3'ünde de gol yedik. Ya kardeşim sen senelerdir Fenerbahçe'nin orta sahasında oynuyorsun yani. Yeri geldiği zaman, ihtiyaç olduğu zaman el freni gibi, imdat freni gibi çekiyoruz seni. Her oynadığın maçta kardeşim ya şu topu aldığın zaman bir ayağından çıkar ya. Ya sen Messi misin, çalan atmaya çalışıyorsun. Hep kaptırdığın toplar gol oluyor ya başımızdan. Ya Oğuz Aydın'a çok üzüldüm ya dün akşam. Gerçekten Oğuz Aydın tek başına mücadele etti çocuk yani. Bu adamı yine yedek bırakıyor İsmail Kartal. Yani bence İsmail Kartal bu işi beceremiyor. Ya ne işi var bizim orta sahada o Karagümrük'ten gelen çocuğun ya. Ya ne işi var abi ya, ben anlamadım yani. İsmail Yüksek, o İrfan Can Kahveci, bunlar artık miadını doldurmuş. Biz Mert Hakan'ın yanbaşa iki senedir top oynamıyor adam. Hala ona komutan diyoruz ya, böyle bir futbol yok yani. Bizim yerli futbolcularımız sıfır sıfır yani. Oğuz Çetin'i Oğuz Yılmaz'ı ayırıyorum, hepsi sıfır ya. Hiçbir becerileri yok yani. Sen dünkü maçta Semedo dökülüyor. Nimovic'i niye aldın kadroya? Madem oynatmayacaksın niye aldın? Veya o Şirin yaz. Artık adam her maç oynuyor. O Ponk'u niye oynatmıyorsun? Yani Nene'yi niye oynatmıyorsun? Ya bir değişiklik yap ya. Her hafta aynı şey yani. İsmail Yüksek çıkıyor. Öbür çocuk giriyor. Karagümrük'ten gelen. Yani bu mu Fenerbahçe ya? Ben anlamadım yani. Ya gerçekten Aziz Başkan'a sesleniyorum. Önce yani Zeki Murat Bölük gibi o yedek kadroyu değiştirmesi lazım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum efendim. Devam ediyorum. Sonu 11 ile biten değerli dostumuzu yayına alalım. Günaydın, selam, hoş geldiniz.
3: Günaydın Emre abi. Sesim geliyor mu? Nasılsın?
1: Süper, buyurun dinliyorum efendim.
3: Emre abi, Karan'la arkadaşlar 20 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne gidemediği için ya oranın nasıl bir yer olduklarını bilmiyorlardı. Orayı konferans ligi falan zannettiler herhalde. Dün bir tane abi bağlanmıştı. Demişti Fenerbahçe'li orada Türk hakemleri yok, Osimhen liste katamayacak falan filan diyordu. Akşam da Türk hakemleri yoktu abi, niye kazanamadılar? Yani hakemler sayesinde mi şey yapıyorlardı? İşte Şampiyonlar Ligi böyle bir...

0: abi. Elin adamı 5 tane 6 tane atar. Gönderir. Bu saatten sonra herhalde konuşacak yüzleri de olmaz abi. Diyeceklerim bu kadar. İyi yayınlar abi.
1: Sonu 08 ile biten değerli dostuma gittim. Alo.
2: Emre Beyciğim günaydın. Hayırlı sabahlar. İstanbul Eyüp Sultan'dan Erkan'dan. Nasılsınız?
1: Sağ olun efendim. Siz de iyi misiniz? Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam. Hepimize iyi bir gün olsun inşallah.
1: Eyvallah.
2: İstanbul'un felaketinden sonra inşallah bugün birazcık daha böyle herkes birbirine bağlı, akil şekilde, yola çıkmamış şekilde, kendi tedbirlerini almış şekilde olur. Maça gelince çok kısa söyleyeceğim. İsmail Kartal'ın su şişesini bahane göstererekten gitmesi zaten bir bahaneydi. Yani orada ben beceremiyorum, ben gitmek istiyorum dedi. O su şişesini bahane gösterdi bence. Katılır mısınız bana bilmiyorum ama.
1: Evet, evet.
2: Tabii ki Aziz Başkan Aykut Hoca ile arasında ne geçti bilinmez. Aykut Hoca'yı getirmemek için İsmail Kartal da diretti. Yoksa Aykut Hoca bugün he deseydi İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de olmayacağını herkes biliyor. Katılır mısınız?
1: %80'ine katılırım. Doğru söylüyorsunuz.
2: Sonrasında diğer telefonlara bağlanan ve benimle aynı fikirde olup veya da olmayan arkadaşlara da saygı göstereceğim ama İsmail Kartal'la sezonun sonunun gelmeyeceğini söyleyebilirim. Ha bu arada ben bir Galatasaray taraftarıyım. Sakın beni kimse yanlış anlamasın ama herkesten de öte milliyetçiyim. Bugün bir Türk takımı sahaya çıktığında Türk takımlarının hepsini yani bu yani bölge fark etmeksizin kifayetsizce söylüyorum. Kim kazanırsa kazansın yeter ki Türk takımı kazansın düşüncesindeyim. Çok üzüldüm, çok üzüldüm. Ama her yenilgi bir tecrübe kazandırıyor. Umarım bundan sonraki maçlarında Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı daha kolay fikstürü var. Ben Fenerbahçe'nin bu fikstürden nereden baksanız bir 10 puan yapacağını düşünüyorum. Ama bu futbolla ve İsmail Kartal'la değil. Yol yakınken inşallah İsmail Kartal'la ayrılırlarsa Fenerbahçe'nin bu Şampiyonlar Ligi fikstüründe 10 puan yapacağını düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Ve
2: ben de teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum tekrardan.
1: Aynı dileklerle efendim. Sonu 81 ile biten değerli dostuma gidiyorum. Alo.
3: Alo merhabalar Emre abi, iyi yayınlar.
1: Eyvallah, sağ olun, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Şimdi bir konuya değinmek istiyorum. Yaşım 37. 10 yaşımdan 28 yaşıma kadar bir sil top oynadım. Bunların A takım, altyapı olmak üzere tabii ki. Şuna değinmek istiyorum abi. O zamanlar altyapıda oynarken o zamanlar profesyonel olan bir takım, şimdilerde amatörde, ismini vermeyeyim. Altyapıda oynarken babam beni antrenmanlara götürüyor arabayla ve bizim hocamız da antrenman çıkışı bizimle beraber arabayla topu taşımaya kadar eşlik ediyor. Biz yardımcı oluyoruz, götürüyoruz falan. Bir gün babamla sohbet ederken arka koltukta şahit oldum. İşte 2000 lira verirsen oğlunu A takıma kadar çıkartma garantisi veririm diye. Ve babamın dediği şey şuydu. Benim oğlum futbolu parayla kazanacaksa, futbolculuğu parayla, torpille yapacaksa yapmasın dedi. Ve o günden sonra takımda birazcık daha düşüşler yaşadım. Hiç unutmuyorum o günü ve o hoca hala şu an profesyonel bir takımda altyapıda hocalık yapıyor. Yani şunu demek istiyorum abi. Barcelona'yı izledik. Adamların orta sahasının hepsi orta boylarda, cılız, zayıf. Ama futbolun aslında zekayla ve eğitimle oynandığını bize gösteren bir ekip. Bunlar yıllardır Barcelona'da böyle. Bizde eksik olan şey bence altyapı, eğitim ve liyakat diyorum abi. Yani Galatasaray'ı izlerken, dün Fenerbahçe'yi izlerken o kadar üzüldüm ki. Yani biz 100 yıldır bir futbol ülkesiyiz. 100 yıldır ülkemizde futbol oynanıyor. Ve yani hiçbir arsa boyu, bir arsa boyu yol kat edememişiz yani. Çok üzücü. Umarım düzelir diyeceğim ama pek umudum da yok. Diyeceklerim bu kadar abi. Hani sadece kendimden bir hikayeyle bu konuyu anlatmak istedim.
1: Teşekkürler.
3: Teşekkür ederim bana yer verdiğin için.
1: Ben teşekkür ediyorum de reklam vakti.
4: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
5: Reklam.

0: Çünkü Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i. Hep ileride.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.
3: Efendim, beraberliğimiz devam ediyor ve Taner Karaman bizlerle birlikte. Taner'cim günaydın.
4: Günaydın hocam, selamlar, sevgiler, saygılar tüm Türkiye'ye.
3: Çok teşekkür ediyorum. Hızlıca bir giriş yapayım. Nasıl buldun bu haftayı? Kabus gibi geçiyor. Hem trafik anlamında hem yağmur, hem berekettir yağmur ama diğer taraftan ligde de çok keyif vermeyen takımlar Şampiyonlar Ligi'nde de keyif vermedi.
4: Aynen öyle. Öncelikli olarak İstanbul'da özellikle yaşayan vatandaşlarımız dikkatli olsunlar. Bugün de yine alarmlar çalıyor. Okullar da tatil edildi zaten. O yüzden öncelikli olarak dikkat çağrısıyla başlamış olayım. Diğer taraftan da tabii hayal kırıklığı. Hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin görmüş olduğu, kalesinde görmüş olduğu goller, verdiği pozisyonlar... Hiçbir şekilde oyuna hükmedememiş olmaları, Galatasaray'ın ilk 30 dakikası tamam ama işin finalinde 90 dakikalık oyunlarda varlık gösteremedik. Aston Villa'ya bakıyorsunuz, Premier Lig'de 6 maçta 6 gol atabilmiş bir Aston Villa geliyor, Fenerbahçe'ye 90 dakikada 6 gol atabiliyor. Üstelik 3 tane net pozisyonla 6 gol buldular. Çok enteresandır. Yani ciddi pozisyon sayısı sadece 3. Gol beklentisi 3. Bakıyorsun rakip ceza sahasına girme miktarı Fenerbahçe'den daha az. Ama 6 tane gol buluyorlar. İşte bunların hepsini masaya yatırdığımız zaman bir yerde bir problem var hocam. Yani ayaklarımız birbirine dolaşıyor. Yani Avrupa arenasına gittiği zaman takımlarımız ayakları birbirine dolaşıyor. Yani Süper Lig'de aynı performans rakamlarıyla sahaya çıksalar, rakip de aynı performans rakamlarına sahip olsa Fenerbahçe 3-0, 5-0 yeneceği maçta rakip Aston Villa, tabii ki de Premier Lig ekibi, ve bir şekilde 6 gol kalemde görüyorsun hocam. Bakın 1 gol, 2 gol, 3 gole kadar tamam. Ama 6 gol bu performans değerleriyle çok gerçekçi gelmiyor bana. Ve bununla alakalı mutlaka İsmail Kartal'ın bir söylemde bulunması gerekir. Bir diğer taraftan takım içerisinde aksayan noktaların da tespiti gerekiyor artık. Yani bu eksikler nedir? Nerede sorun yaşanıyor bu takım? Örnek veriyorum, Vedat Muriç'te bir eksiklik var. Yani eksiklikten kazdı mı? Yaralı, sakatlıktan döndükten sonra bu adaptasyonu sağlayamadı mı? Bunların hepsinin bir reçetesine İsmail Kartal'ın çıkartması lazım ki kalan zaman diliminde bu serüven Fenerbahçe için de, aynı şekilde Okan Burun da Galatasaray için bunu yapması lazım. Şu an en derli toplu gözüken takımımız Beşiktaş. Yani İtalyano ile birlikte Avrupa maçı fark etmez sizin, gayet de temiz bir dönem geçiriyorlar. Beşiktaş'ın geldiği noktada da açıkçası Beşiktaş'tan umutluyum. Ama Fenerbahçe ve Galatasaray'ın mutlak surette bir sirkelenmeye ihtiyaçları var gibi gözüküyor.
3: Peki genel hatlarıyla baktığında en majör problemlerimiz nereden kaynaklandı?
4: Ben plansızlık gibi görüyorum. Yani evet, bir planımız var hocam. Bir planımız var. Ama bu plan sanki modası geçmiş bir plan gibi geliyor bana. Şimdi Okan Buruk açıklama yapıyor, diyor ki top ayaklarına yapışıyor gibi diyor. Şimdi biz maç günü Galatasaray maçı oynanırken başladık, birinci dakikadan itibaren Atilla abiyle, Atilla Gökçe'yle, duayen gazeteciyle ara ara sohbet ediyoruz maç sırasında, telefonlaşıyoruz falan. Atilla abiye dedim ki, Atilla abi, eğer Barcelona topa bu şekilde hükmetmeye, bu şekilde oyun içerisinde kalmaya ve bir diğer taraftan bakıyorsunuz arka tarafta Uğurcan, onların önünde Sanchez ve diğer savunmacıların toplamında atılan neredeyse tüm uzun toplar, rakip ceza sahasına göndermiş tüm uzun pasların hepsini Barcelona karşılamış. Dedim ki abi, eğer bu şekilde devam ederse boyun 4-1'e falan giderdim. Yani buradan dönme şansı yok oyunun. Ve öyle de oldu. Çünkü Galatasaray bunu engellemedi. Yani burada bizim bir zaafımız var. Uzun atıyoruz, rakip uzun topu karşılıyor ve aleyhimize dönüyor bu atak demedi Galatasaray. Aynen uzun atmaları devam etti ve bu fırsatı verdi. Ayağına top yapışan bir takıma karşı bu kadar top kaybedersen olmuyor. Aston Villa için de şunu söyleyeyim hocam. Bakın, bizim kendi antrenman tekniklerimiz var. Bizim kendi çalıştığımız metotlarımız var, teorilerimiz var ama bu teoriler, bu metotlar sanki bir Premier Lig takımına işlemiyor, bir La Liga takımına işlemiyor gibi gözüküyor. Yani majör liglerden bir takıma karşı oynarken modern futbolun gerektirdiği yaklaşımlardan sanki uzak kalıyoruz. O yüzden şunu görüyorum, yani biz oyunumuzu ya da oyuncu kalitemizi yukarıya çıkartalım ama bir de modern futbolun gerektirdiği oyun tarzını da artık benimsememiz gerekiyor. Fiziksel kapasite üstünlüğümüzü rakiplere veriyoruz her maçta. Yani dünkü karşılaşmada da o oldu. Barcelona maçında da böyle oldu. Fiziksel kapasiteyi almadan artık bir futbol maçını kazanmak kolay bir iş değil. Dribbling performanslarını veriyoruz. Hava topu kazanmaları rakibe veriyoruz. Yerden ikili mücadeleleri rakibe veriyoruz. Sonra rakip bakıyorsunuz %30 topla oynuyor ama 3 gol buluyor. Nasıl 3 gol buluyor? Çünkü birebir de seni geçiyor. Az atak buluyor. Az yoruyor kendisini. Ama fiziksel kapasitesi daha iyi olduğu için, belki yer yer daha iyi sprintler attığı için, daha iyi koşular yaptığı için çok rahatlıkla gol buluyor hocam. Yani biz fiziksel kapasite problemi yaşıyoruz Avrupa'daki belli seviye takımlara karşı, belli seviye liglere karşı, Süper Lig olarak.
3: Biz peki neden mesela bu kadar fiziksel kapasitenin dışında kalıyoruz? Yani anaerob antrenmanlarımız mı, aerob antrenman metodolojisi mi, ya da nedir sorun? Mesela bugün baktığımızda Türkiye'de çok fazla spor bilimleri fakültesi var ve buradan özellikle antrenman teknikleri, kondisyon anlamında yüklemeleri doğru yapabilecek, katma değer sağlayabilecek birçok adam yetiştiriyoruz. Burada niye sınıflandırılır?
4: Hatırlayın, Montella da açıklama yaptı milli maçlardan sonra. Hatırladınız mı hocam? Dedi ya, fiziksel olarak geride kaldık dedi. Yetişemedik dedi, fiziksel performans olarak dedi. Milli takım geride kalıyor. Kulüp takımlarımız Avrupa'daki takımlara karşı, Beşiktaş dışında öyle söyleyeyim. Çünkü Beşiktaş şu ana kadar segment olarak bence üstte kaldı. Geride kalıyor. Bunun sebeplerini açıklayacak olan kişiler biraz daha fiziksel performans çalışan bilim insanları. O yüzden onların alanına girmiş olmayayım. Fakat bununla alakalı biz bir çözüm bulmadan Avrupa arenasında belli liglerdeki takımlara karşı üstünlük sağlamamızın güç olduğunu görüyorum. Bakıyorsunuz, kadronuzu geliştiriyorsunuz. İşte Lukaku'lar geliyor, Osimhen'ler geliyor, bilmem ne geliyor ama maç içerisinde Osimhen 9 kez topla buluşabilirse ister Osimhen'e getir, ister Messi'yi getir o zaman hocam. Ya da Lukaku'yu oyuna süremiyorsan sakatlık dönüşü ya da yaralanma sorunları sebebiyle, o zaman ne yapayım ben Lukaku gibi bir durum ortaya çıkıyor. Hep bak altında hocam şey var, fiziksel performans var. Şimdi bu sıkıntı, senin orta saha üstünlüğünü sen fiziksel olarak kaybettiğin zaman geçiş oyunu oynayamıyorsun. Topu birinci bölgeden üçüncü bölgeye taşımak için uzun top denemeleri yapmaya başlıyorsun. Galatasaray bunu yaptı. Galatasaray orta sahada fiziksel kapasitesini kaybedince oyunu birinci bölgedeki savunmacılardan, hatta kaleciden üçüncü bölgedeki oyunculara atmayı tercih etti. Çünkü orta sahayı oyunla geçemedi. Fiziksel kapasiteyle geçemedi. Geçemediği için uzun oynadı. Uzun oynadıkça topu kaybetti. Uzun kaybettikten sonra da yediği ataklardan da gol yedi. Fenerbahçe'de de benzer bir durum var. Bizim topyekün bu konuyu bir çözmemiz lazım. Yani sürekli şunu kovalıyoruz hocam. İyi oyuncu, gövdeli oyuncu, pahalı oyuncu, pahalı primler. Tamam, yapalım bunu. Ama bunu yaparken fiziksel performans konusunda üstüne gitmezsek vay halimize. O zaman sıkıntı var. Ben Aston Villa maçını da, Fenerbahçe'nin, daha doğrusu Galatasaray'ın Barcelona maçını da açıkçası fiziksel performans yetersizliğinden kaybettiğimizi düşünüyorum.
3: Peki bu akşam için neler söylersin? Beşiktaş maçı nasıl bir mücadele olur? Neler söylersin?
4: Ben Beşiktaş için şunu düşünüyorum. Bana 100. yıl Beşiktaş'ın hatırlatıyor hocam. Bilmiyorum sizde nasıl bir his uyandırıyor. Erken bir Kanada'ya da varmak istemem. O zamanki 2003 kadrosu mükemmel bir kadroydu. Yani gerçekten de oynanan oyun da çok iyiydi. Oynatılanlar ya da işte isimler de çok kaliteliydi. Ve bugün oynanmaya çalışılan oyun bana 100. yıl oyununu hatırlatıyor. Ve oyuncular da İtalyan'ın oynamaya çalıştığı oyunu da benimsiyorlar, oynuyorlar da bir şekilde. Ve sahada güzel bir kalite de görüyoruz farkındaysanız. O yüzden ben açıkçası umutluyum. Beşiktaş bir şeyler yapacak diye düşünüyorum. Umarım da öyle olur. Çünkü ihtiyacımız var. Yani buna ihtiyacımız var hocam. Ve bu ihtiyacı da Beşiktaş karşılayabilecek durumda diye düşünüyorum. Ve finalinde şunu da ifade etmiş olayım. Beşiktaş'ın bugünkü geldiği noktada oynadığı oyunda tabii ki tesadüf değil. Bunlar bir planlamanın, bir zincirin halkaları durumunda olan şeyler. Ve ben bu oynanan oyunun üstüne Beşiktaş koya koya giderse Avrupa'da belki yarı final, belki final, belki kupa. Neden olmasın diyebilirim. Bugünden de umutluyum. Daha bir iyi oyun. Hem geçtiğimiz maçlara göre daha iyi bir oyun, hem de Aston Villa ve Barcelona takımlarına karşı ekiplerimiz oynadığı oyuna göre daha iyi bir oyun, iyi bir oyun göreceğimizi düşünüyorum.
3: Peki şunu çok merak ediyorum. Bu kadar çökmüşlük, bu kadar eksiklik, bu kadar yalnızlık, bizim Şampiyonlar Ligi periyodumuzda bundan sonra kalan 6 mücadelede gruplardan çıkma ihtimalini nasıl yorumlarsın?
4: Burada oyuncuları ikna etmekle alakalı bir durum hocam. Yani nedenleriyle alakalı. Şimdi bakın, görev yaptırdığınız oyuncular bu seviyelerde maça çıkmış oyuncular. Çok üst kalibre teknik direktörlerle çok fazlaca antrenmana çıkmış oyuncular. Çok fazla soyunma odası konuşması dinlemiş. Çok fazla antrenman tek taktiği almış oyuncular. Bu oyuncuları ikna edebiliyor musunuz? Yani dünkü 6 gollü yenilgiden sonra İsmail Kartal bugün oturup da, ya da bir önceki günkü Barcelona yenilgisinden sonra Okan Buruk bugün oturup da oyuncularını ikna edebiliyorsa, şurada yanlış yaptık diye, bakın ikna kısmı, sen ifade edebilirsin, şuradan sorun oldu, bunu yaptık, burada yanlış var. Mevzu oyuncu ikna olabiliyor.
3: Sen edebilir misin?
4: Eğer altta bir bilimsel dayanak varsa ederim hocam.
3: Var mıydı?
4: Fiziksel yetersizliği bir açıklarım. Yani fiziksel
3: o zaman
4: anlamda
3: ben de oyuncu
4: neden
3: olarak derim ki 4 yıldır seninle çalışıyorum hocam. Neden o fiziksel yeterliliği bana vermedin?
4: İşte burada devam ettireceksin konuyu hocam. Ne oldu? Şimdi bundan öncesine gidelim. Bundan önceki 4 yılda ligde şampiyon olmuşsun. Avrupa'da görece geçtiğimiz yıl gibi bazı önemli sonuçlar elde etmişsin vesaire, ama neden bu sene bu durumda yazı ifade edersen, güzel bir şekilde açıklarsan oyuncu ikna etmen lazım hocam. Yani burada kalan haftaları çıkartmak istiyorsan sağlıklı bir şekilde, doğru bir şekilde oyuncunun ikna olması lazım. İşte yoksa oyuncu homurdanır. Oyuncu yavaş yavaş.
3: İkna edebilir miyiz canım dostum? Yani buradaki sorun şu değil mi? Hani geçen yılı geride bıraktık. Geçen yıl da aynı sorunu yaşadı. Yani Juventus maçında az kalsın eleniyordu Galatasaray. Sonra doğru. Liverpool maçının ikinci mücadelesi. Mesela çok güzel bir yazı var. Barcelona maç sonrasında dönmüyor. Türkiye'de kalıyor. Sonra antrenman yapıyor. Yani dün antrenman yapıyor maç sonrasında. Ve dün ayrılıyor ve direkt tesisleri yerine maçın oynanacağı Sevilla'ya gidiyor. Bunu biz NBA yıldızlarında da görüyoruz. Yani NBA'de doğru. De uçaktan aşağı inmiyorlar. Bizse aman sayım dökülmesin, aman çayım incinmesin, aman salı pazar maç mı oynanır, çarşamba pazartesi mi olur, böyle rezalet var mı gibi abuk subuk değerlendirmeler yapıyoruz ve futbolcuları da buna inandırmıyor muyuz sence?
4: Katılıyorum. Yani bu temponun olağan dışı olduğunu değil, artık bu işin olağan olduğunu kabul etmemiz lazım. Oyuncular, teknik direktörler bu şekilde açıklamalar yaparsa oyuncu da bunu bir problem olarak görür. Ve bu problemin üstesinden de gelmeye çalışmak yerine zaten hocam da bunu ifade ediyor der ve bunun arkasına sığınır. Bu yüzden bunun artık olağan bir tempo olduğunda farkına varmak lazım. Ve bu tarz Avrupa maçları dönüşlerinde de genellikle takımlarınız puan kaybediyor biliyorsunuz. Çünkü fiziksel olarak zaten bir hırpalanıyorlar. Üstüne bir de ligde gelip ligde de bu sefer sorun yaşıyorlar. Bu haftanın lig sonuçlarını da birlikte göreceğiz zaten. Bakalım nasıl bir oyun ortaya çıkacak.
3: Evet. Var mı eklemek istediğin?
4: Teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler.
3: Kucak herkese. Kendine çok iyi bak.
4: Sizler de hocam.
3: Evet, Taner Karaman'la zamanı paylaştık ve değerlendirmeleri, analizleri yaptık da hep yapıyoruz ya. Of. Yani bazen hakikaten çok üzülüyorum ya. Akıl alır gibi değil. Yani biz bunu mesela bazen şunu düşünüyor musunuz?
1: Bunu hak edecek ne yaptık? Yani bu takıma gönül veriyoruz. İşte bu kadar formasını alıyoruz. Şu kadar para ödeyip maçlara gidiyoruz. Bilmem ne yapıyoruz. Onu yapıyoruz. Bunu yapıyoruz. Ama maalesef arzu edilen biçimlendirmeleri, arzu edilen şekillendirmeleri bir türlü yaşayamıyoruz diyor muyuz? Bence diyoruz. Demeye de devam edeceğiz. Şimdi az sonra KRT televizyonunda ortak yayına gireceğim ve yine her zaman olduğu gibi, her sabah olduğu gibi Begüm'le birlikte olacağız. Birazcık Fenerbahçe'yi konuşacağız. Neden Fenerbahçe bu hale geldi? Ne oldu? Fenerbahçe'de yaşanan bu süreci beraber analiz etmeye gayret edeceğiz. Ama öncesinde de bir reklama da gideceğim. Reklamlar da İstanbul'da yağmur hala devam ediyordu ben gelirken, ama ben geleli yaklaşık 2 saat oldu. Ben 6.30'da radyoya girdim. Saatler şu anda 8.39'u gösteriyor. Önümdeki notlara da baktığımda, İstanbul trafiğiyle ilgili analizleri yaptığımda özellikle kimsenin yola çıkmaması konusunda uyarılar vardı. Bu uyarıları sanki biraz dikkate almışız gibi. Trafik yoğunluğu %44 civarında ve sadece Üsküdar'dan 1. Köprü'ye 15 Temmuz Şehitler'e bağlantıda birazcık trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün açık olduğunu gözlemliyorum. Belli yerlerde, işte Bağcılar'da, Şişli'de hemen Adalet Sarayı'nın önünde, Ataşehir çıkışında, Ümraniye dönüşlerinde birazcık trafik var ama trafik yoğunluğu %44. Okullar ve okul servislerinin ve devletin idari izinli saymasına bağlı olarak bazı isimlerin, daha doğrusu bazı çalışanların izinli olmalarından kaynaklı trafikte eksilmeler de var. Ama İlla trafiğe çıkacaklar için lütfen, ama lütfen mutlaka dikkatli olun. Mazgallara dikkat edin. Su birikintilerine basmamaya dikkat edin. Bakın, işte 14 yaşında bir çocuk 21. yüzyılın Türkiye'sinde elektrik çarpması sonucunda vefat ediyor. Akıl alır gibi değil. Bir reklam aram var. Reklamların ardından birlikteyiz.
2: Emre Tilevle Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
5: Reklam. Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
6: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
7: Tep o kadar iyi ki Tep.
8: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
7: Büyük rahatlık PTR.
9: Mediamarkt epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
10: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
11: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
12: 22-25 Ekim tarihleri arasında Renew günlerine davetlisiniz. Renew'dan alacağınız ikinci el araçlar 300 bin TL kredi, %0 faiz fırsatıyla seçili Renew yetkili satıcılarında. Üstelik totalden 5000 TL yakıt puanı kazanma fırsatıyla. Renew günlerinde avantajlı fırsatları keşfetmek için sizleri 22-25 Ekim tarihlerinde Renew yetkili satıcılarına bekliyoruz. Renew, Renault Grup güvencesiyle. Detaylar satış noktalarımızda ve RenewTürkiye.com'da.
5: Renew. Reklam bitti.
2: Emre Tilevle Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Şimdi beraberliğimiz tümüzüyle devam ediyor ve Aston Villa'nın Fenerbahçe karşısında 6-0'lık skorla mağlubiyetini konuşacağız. Bunu az sonra Begüm'le KRT ortak yayını içerisinde değerlendireceğiz ama sıcak gelişmeler de var. Suudi Arabistan'ın Zahran kentinde Aramco idari yapısı Husilerin petrol devini hedef aldığını gördük. Hatta dün Suudi Arabistan hava yollarına ait, daha doğrusu hava kuvvetlerine ait bir uçağında vurulduğu iddia edildi. Tüm bunların hepsini konuşacağız ama sizlerden gelen mesajlar var. Hızlı hızlı o değerli ve beni yalnız bırakmayan harikulade mesajlarınıza bakalım. İyi yayınlar Emre Tilev demiş. Emre abi, Barcelona'da çocuklar 6 yaşında A takıma çıkana kadar aynı futbol felsefesiyle oynuyor. Sonra 18 yaşında A takıma çıktıklarında biz de diyoruz ki şu çocuklar nerede buluyorlar? Bu arada bizim çocuklarımızda biz millet olarak yaklaşık 80 yıldır sakız orucu bozar mı? Bunu çözmeye çalışıyoruz. Fıkra bu kadar demiş. Vallahi çok doğru. Bilim ya hocam, bak o yüzden hep aynı şeyi söylüyorum. Yani bu tabii hemen siyasi konjonktüre takılacak, hemen farklı şeyler üzerinden yorumlar yapılacak ama bilim bilim bilim hocam, bilime değer vermeliyiz. Bilime değer verebilirsek sistemi daha iyi anlayabiliriz. 2-0'dan sonra Paris Saint Germain maçına geçtim, Arda oynuyor, gelince Real maçına geçtim, dün Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe maçı ağrız, harika bir geceydi demiş. Arda 2 tane mükemmel orta yaptı, korner kullandı ve takımın geri dönüşünün mimarlarından biri oldu, muhteşemdi demiş. Günaydın abi, kardeş, Azerbaycan'ımızı gördün mü, ne yaptı demiş. Enes Yılmaz'dan gelmiş, Azerbaycan'a kucak dolusu sevgiler. Çok önemli bir başarı, sabahı tebrik etmek lazım. Sabah takımı inanılmaz bir başarıya imza attı. Tebrikler Azerbaycan'daki Sabah takımına. Hayırlı yayınlar Emre abicim. Ya lütfen şu İsmail Kartal'ın ninilerini dinlemek istemiyoruz ya. Abicim futbolcular senin Türkiye Ligi'nde ne yapsın? Abi Türkiye Ligi şampiyonluğunu ne yapsın? Adamlar orada Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için geliyor. Asensio'yu neden oynatmazsın? Kante niye oynamaz? Niye rotasyon yaparsın? Alanya maçıyla affettirecekmiş. Ya çıtaya bakar mısın lütfen demiş. Üstadım, gençlerimize bir bakalım. Erkek kız fark etmez. Tembellik, üçengeçlik, saygı, edep çoğu kaybedilmiş ebeveynlerine karşı. Ve evet, başlayalım bakalım.
1: Tilev'in dünkü yazısı aslında çok da dikkat çekici, çünkü biliyorsunuz ki gerçekten hem salı gecesi hem çarşamba gecesi çok kritik de maçlar vardı. Bakalım Emre Tilev nasıl okudu bu tabloları ve neler yazdı okuyucusuna. Şöyle bir bakacak olursak, Rams Park önce bir masalın dekoruydu ve 28. dakikada ağları buldu. Barış Alper'in kafa vuruşuyla gelen ikinci gol sevincinde de offside kararıyla boğazda kaldı diyor ve tribünler bir an için Avrupa'nın devini salladığını sandı. Oysa futbolun en acımasız yanı şudur diyor. Rakibi sarsmak başka, yere sermek başka dedi. Ve 43'te Cancelo eşitledi. Devre bitti. 1-1 bitti. Sonra saat 50'yi gösterdi ve Lopez 53'ü gösterdi. Anthony Gordon'da iki gol arasında yalnızca 3 dakika vardı ama o 3 dakikaya Galatasaray bütün oyun planı sığdı, ardından da dağıldı ve tabii ki 65'teki gelen gol de tabelayı 4-1'e taşıdı. Asıl tokat skor değildi burada. Barcelona topun %71'ine sahip oldu ve 22 şut çekti, 11'inde kaleyi buldu. Galatasaray'ın payına da %29 top, 5 şut ve 3 isabet düştü. Tabii ki tribün ateş, saha buz dedi Emre Tilev. Şimdi hemen şöyle bir devam edecek olursak, burada aslında şuna da dikkat çekti Emre Tilev. Bu rakamlar futbolun soğuk laboratuvar raporu diyerek de buranın altını çizdi. Evet Emre abi, şu an bizlerle birlikte. Emre abi hoş geldin öncelikle.
0: Hoş bulduk. Bu arada yolda bizi hem KRT'den hem de Radyo Gol'den görmek için KRT'nin de YouTube adresine ya da işte evdelerse hemen televizyonu da açıp bana fotoğraf atıyorlar. Senin de ne kadar güzel ve ne kadar harikulade haber sunduğunla ilgili geri dönüşler alıyorum. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Selamları üzerimde kalmasın. Günaydınlar bütün ekip arkadaşlarımıza.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Ben hem öncelikle kendi adıma çok teşekkür edeyim hem de ekibimizin adına şöyle teşekkürleri de ileteyim ve buradan ben de çok çok sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum. Tüm izleyicimize hem KRT ailesine hem de Radyo Gol ailesine diyerek böyle bu ailenin parçası olduğumuzdan da ne kadar memnuniyet duyduğumuz bir kez daha böyle bir hatırlatarak. Emre abi bize ne oluyor? Salı gecesi apayrı bir duvara tosladık. Dün akşam apayrı bir işte burada Birmingham'da aslında Aston Villa ile çıkılan o mücadelede neler oluyor bize Allah aşkına? Sen de çok güzel yazdın bu arada, sahada ateş dedin vesaire. Yani bu gerçekten buz ateşi resmen yok etti gibi bir şey değil mi?
0: Şöyle, biz aslında yıllardır bunu dile getirmek istiyoruz ama maalesef Türkiye'deki bir gazeteci grubu oluşmaya başladı ki kendilerine gazeteci diyorlar ama ben taşıdıkları sarı basın kartı dışında gazeteci hüviyetlerinin tam anlamıyla şekillendiğini düşünmeyenlerdenim. Bu grup takımlara kendilerine aidiyet duygularını ortaya koyarak takımdaşlık sevdası içinde hareket eden taraftarların da onlara gösterdiği teveccühle YouTube adreslerinde ya da farklı sosyal medya adreslerinde yapmış oldukları yayınlarla takımların aslında ne kadar yüce, teknik direktörlerinin aslında ne kadar mükemmel ve bu takım ve bu teknik direktör bileşiminin aslında Şampiyonlar Ligi'nde ya da farklı liglerde destansı bir yaklaşım ortaya koyacaklarını söylüyorlar. Ve bu palavralar içerisinde, bu palavralar denizinde yüzmeye çalışan taraftar da işte Barcelona'dan 4 yediğinde, işte Sporting'den 3 yediğinde ya da Aston Villa'dan ki ligin 16. sırasında ve toplamda 6 gol atabilmiş Aston Villa Fenerbahçe'ye 1.90 dakika içerisinde 6 gol atıyor. Akıl alır gibi değil. O zaman ben de diyorum ki teşbihte hata olmaz. Kral çırılçıplak. Türk futbolu çırılçıplak. Bakmayın siz primitif yaklaşımlara, yani ilkel yaklaşımlara ve palyatif, yani sadece o anı yönetmeye yönelik davranış modelleri içerisinde hareket edersek bence çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bak az önce yazıda çok önemli bir noktaya temas ettin sevgili Begüm. Oradaki istatistikleri okudun. Barcelona bizi istatistiki verilerle de ezmiş. Ama o Barcelona maçı oynadıktan sonra ne yapmış biliyor musun? Az önce Radyo Gol'de de anlattım. KRT izleyenlerine de anlatayım. Barcelona hemen Barcelona'ya dönmemiş. İspanya'ya dönmemiş. Türkiye'de kalmış. Galatasaray tesislerinde antrenman yapmış. Bu antrenmanı bitirdikten sonra da akşamleyin bu hafta oynayacağı maç için Sevilla'ya gitmiş. Yani daha bu hafta cumartesi oynayacağı maç için.
1: Ve sonradan da dinlenmeye mi geçecekler? Yani bu karşılaşmada Fenerbahçe'nin yaptığı gibi mi?
0: Hayır, dinlenmeye geçmeyecek. Barcelona burada çalışmış. Yani Barcelona biz dün ne yaptı Galatasaray? Dünü izinli geçirdi. Çok yorulduk ya Şampiyonlar Ligi'nde. O yüzden 44. dakikada Barış Alper'in dili adeta göğsüne kadar sarkmış. Ellerini de dizlerine koymuş. Nefes almaya çalışıyordu ki bu takımın en güçlü, en fizikli adamı. Düne dönelim. Dün Fenerbahçe %55.2 topa sahip oluyor. %44.8 de Aston Villa topa sahip oluyor. Fenerbahçe 470 pas yapıyor. Aston Villa 389 pas yapıyor. Ama Fenerbahçe'de özellikle pas isabet oranı %90.4, Aston Villa'da %90. Ya şu istatistikleri ben bir adama söylesem der ki adam bu maç muhtemelen berabere bitti ya da Fenerbahçe 1-0 kazandı der. 6 gol yemiş ya Fenerbahçe.
1: Evet, bu da gerçekten çok kritik.
0: Aston Villa
1: Emre abicim. Çok özür dileyerek senden yine o kadar kısıtlı bir vakit oldu ki aslında daha uzun değerlendirebilmeyi gerçekten çok istiyorum. Yarın için daha erken saati lütfen seninle beraber bir ayarlayalım buradaki buluşmamızı diye buradan yine bir söz verelim ve senden de söz alalım eğer uygunsa. Ama şimdilik ben bir reklam arasına gideyim, sonrasında seninle hem Galatasaray'ı hem bugünkü dünkü maçı, hem Trabzon'u ve Beşiktaş'ı da şöyle bir konuşalım istiyorum. Şimdi kısacık bir araya gidelim ve sonrasında da devam edelim gelişmelerle.
0: Evet, KRT ortak yayınında sizlerle birlikteydik saygıdeğer dostlar ve analizleri beraber yapmaya gayret ettik. Şimdi asıl sorun şu, biz acaba bu noktada kral çıplak diyebiliyor muyuz? Yani şu istatistiklere baktığınızda ya 20 şut çekmiş Aston Villa, 6 gol bulmuş. Fenerbahçe 15 şut çekmiş ve kaleyi bulan şutlarda tablo 11'e 4. Ama maçın zilinin çaldığı yer burası. Bir takım kaleyi bulan her 4 şutundan neredeyse 3'ünde gole ulaşıyor. İkisi de 11'e 4 yani. Bir takım da üretkenlikte, denemelerde çok geride kalıyor. Soru şu, neden? Aston Villa 3.11 XG üretti bir araya. Baktım. Yani X, yani gol beklentisi. Fenerbahçe 1.92'de kaldı. Neden? Hikayenin bir tarafında Aston Villa'nın hücum verimliliğini konuşuyoruz da diğer tarafında Fenerbahçe'nin fırsatları değerlendiremeyişini niye konuşmuyoruz? Yani 6 gol yemek meseleyi yalnızca kaçan fırsatlarla anlatmaya da yeterli olacak mı sorusunu da soracaksınız bana. Evet, olmayacak. Çünkü rakip 11 kez kaleyi buluyorsa, savunma hattında, orta sahaya, baskı organizasyonlarına, bireysel müdahalelere kadar her noktada bir sorun var demektir. O zaman ben can alıcı soruyu size sorayım. Fenerbahçe topa sahip olurken oyuna mı hükmetti? Aston Villa'nın istediği oyunu mu oynadı? Bence Aston Villa'nın istediği oyunu oynadı. Aston Villa bunu istiyordu zaten. Ama Fenerbahçe oyuna hükmedemedi ki. Büyük takım olabilme kabiliyeti burada başlıyor İsmail hocam. Okan hocam. Burada başlıyor. Burada büyük takım olabiliyorsun. Yani bu istatistikler, ya münferit bir mağlubiyet yaşadık, tüh ya, önümüzdeki maçlara bakacaksın, değil. İşte büyük takım olmak burada başlıyor. Top senin olabilir ama oyun senin mi hocam, oyun senin mi? Hani diyor ya İbrahim Yavuz'un o klasik çok güzel bir lafı var. Sen topu satın aldın da oyunu alabildin mi? Oyunu satmadı Aston Villa sana. Satılık oyunum yok benim dedi. Sen topu al dedi, topla oyna. Oyunu ben sana vermem dedi. Topu veririm. Pas senin olabilir. Ama tehlike rakibin. İstatistik senin reyine olabilir. Ama tabela rakibin. Villa Park'ta Fenerbahçe'nin karşısında dün yalnızca bir İngiliz takımı yoktu. Avrupa futbolundaki tempo vardı. Karar verme bitiriciliği vardı. Ceza sahası içerisinde ilk toplara hamle yetileri vardı. Saniyenin dilimleri içerisinde hamle yapabilme özgünlüğünü ortaya koyan bir felsefe vardı. Bunların hepsi çalışmak, çalışmak, çalışmak. Buraya gelen yabancı da buraya entegre oluyor. O diyor, of kebap, işte o meşhur bizim var ya beyaz sütümüz, o bu bilmem ne, çok güzel burası diyor ya, Türkiye, kızlar harika, herkes bana teveccüh ediyor. Türkiye, Suudi Arabistan'dan önce köprüden çıkış. Buraya bir uğruyorlar. Cepleri dolduruyorlar ve gidiyorlar. Eğer Avrupa'da büyük hedefler, büyük sözlerle söylenebiliyor olsaydı, biz Şampiyonlar Ligi şampiyonuyduk. Bütün gazeteci dostlar, onu ezeriz, bunu yeneriz. 45 yıllık dostum, sevgili abim Osman Tamburacı, biz Barcelona'yı yeneriz diyor. Ya Barcelona'yı seyretmemiş ya da onun Osmanlıca ifadesinden yola çıkarak söyleyeyim, İşkembe-i Kübra'dan bakıyoruz hadiseye. Büyük maçlarda oyun kazanır oyun. Senin hamaset edebiyatın değil. Sonu 31. Gidelim bakalım saygıdeğer dostumuz. Alo.
2: Alo, günaydın Emre Bey.
0: Günaydın efendim, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Dün de sabah yayına bağlanmıştım. Fenerbahçeliydim. Türk futbolunun gerçekten Avrupa'da üzülüyoruz böyle izlerken Galatasaray'ı da Fenerbahçe'yi de. Ya burayı geçtiğimiz zaman yarışımız burada. Yani şeyden de bahsetmiştik, sizin söylediğiniz gibi sistemle alakalı. Ya biz futbolcu öğütme değirmeniyiz. Yani bize o kadar yabancı. Ben Greenwood'u sahada görmedim. sağda yoktu, Gendouzi yoktu, oyun sistemi yoktu, bir oyun sistemi yoktu Fenerbahçe'de. Yani ne kadar ağır varsa, oyuncu grubu varsa ne kadar ağır, hepsi bir arada oynuyor. Avrupa'da da bu defolar ortaya çıkıyor. Rakibe bakıyorsun, hepsi genç, hepsi makina düzeninde. Yani hala ben inanamıyorum, Semedo Fenerbahçe'de oynuyor. 40 yaşına gelmiş, neredeyse Lukaku'yu oynatıyoruz. Yani bunlardan medet umuyoruz. Yani burada sabır da çok önemli. Altyapıya hiçbir önem vermiyoruz. Hiçbir genç çıkarmıyoruz sistem olarak. Yani dünkü maçı gerçekten yani zaten bekliyordum Fenerbahçe'nin, dün de yayınınızda söylemiştim, Fenerbahçe'nin galip gelemeyeceğini, eğer bir puan alırsa günü kurtaracağından bahsediyorduk. Çünkü oynadığı son Rize maçı da aynıydı. İngiliz temposunun farklılığıydı. Ya umarım yani bir şeyler değişir. Umarım yani, ama hala şunu söylüyorum. Türk futbolunu gerçekçi gözle analiz eden hocaların değeri bilinmeli. Yani bize şu futbolcu, şu futbolcu deyip de popülist söylemlerden kaçmalıyız. Taraftarlarımız da artık bunun alıcısı olmamalı. Yoksa biz her sene Avrupa'ya gideriz, böyle tokat yeriz, daha daha kötüye gidiyor. Çünkü bir sistem kurmuyoruz. Emek harcamayı sevmiyoruz. Yani getirdiğimiz hoca bile, ya İsmail Kartal bile Fenerbahçe dışında takım çalıştırmıyor ya. Ya Fenerbahçe dışında takım çalıştırmıyor. Bizim evladımızdır, bizim şeyimizdir, bizim kontrolümüz olsun. Biz ne dersek onu yapsın dediğin zaman zaten futbolcu disiplini de olmaz.
0: Peki hocam. Çok bekleyen var. 05'e gideyim müsaade ederseniz sizden.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Saygılar sunuyorum. 05 attığımızda günaydın, hoş geldiniz.
3: Alo.
0: Buyurun efendim.
3: Günaydın Emre abi, kolay gelsin.
0: Günaydın, buyurun efendim.
3: Nasılsın, iyi misin abi?
0: Çok teşekkür ediyorum efendim. Siz de iyi misiniz?
3: Biz de iyi, çok şükür. Ben de teşekkür ediyorum. Şimdi ben de iyi bir Fenerbahçeliyim. Çok iyi bir Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'nin son iki maçına bakıyoruz. Eyüp maçı ile Rize maçı değil mi abi? Sen de istatistiklere önem veren birisin. Ya Fenerbahçe Eyüp maçından kalecisi Ederson 4 tane pozisyon çıkarmış %100. Rize maçına bakıyorsun 5 tane %100. İkisi %100 de 5 tane pozisyon çıkarmış. Rize maçı ile Aston Villa arasında ne fark var abi ya? Aston Villa yakaladıklar, ne yaptı işte? Rize atamadı. Yani Fenerbahçe gerçekten çok kötü. Yani sezon başından kötü, berbat. Yani bunu nasıl anlatabilir ki? Forvet'in 34 yaşında. Stoperlerin 34-35 yaşında. Kalecin, tamam kalecin kurtarabilir ama orta sahanı öyle 35 yaşında. Yani Fenerbahçe'nin 2000 yılındaki kadrosuna bak, şampiyon olduktan sonra. Yaş ortalaması sanırım 32-33'tü, sen daha iyi hatırlayabilirsin. Sıfır çektik abi ya. Yani şampiyonlar da gelip bu yaş ortalamasını kaldırmaz abi. Benim görüşüm böyle. Tak ettiğim arkadaşları bırakın. Kolay gelsin size diyorum.
0: Saygılar, reklamlar.
4: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
5: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
8: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
5: Reklam bitti.
0: Ve Mehmet Ak hocamla birlikteyiz. Teknik direktörümüz çok değerli bir isim. Biliyorsunuz Malatya'da görev alıyor. Ve Mehmet Ak hocamla analizini yapacağız maçların. Hocam neyle başlayalım? Aston Villa ile mi, Barça ile mi?
9: Abi herkese günaydın. yani günaydın olacak, Türk futbolu adına günaydın olacak bir durumda değiliz aslında. Hani Aston Villa ile de başlasak, Barcelona ile de başlasak yani söyleyeceğimiz şeyler aynı. Ve yıllardır hep neyin olması gerektiğini söylüyoruz ama bir türlü niye yapamadığımız sorusu gündemde.
0: Niye yapamıyoruz sence?
9: Zaman yok, zaman. Yani o sistemi kurmak için taraftarlar izin vermiyor. Şimdi ben çıktım Galatasaray Kulüp Başkanı, dedim ki 3 yıl şampiyonluk yok, kurumsal bir yapıya kavuşturup altyapıyla beraber 3 yılda bir sistem kuracağım dedim. İkinci gün istifa diye bağırıyorlar. Fenerbahçe'ye geliyorsun. İşte iki tane oyuncu transfer edilmedi. Oyuncular nerede? Niye rakipler transfer yaptı? Siz niye yapmıyorsunuz? Üçüncü gün istifa diye bağırıyorlar. Trabzonspor'da iki tane maç kaybediliyor. Fatih Tekke hemen binlerce tweet atılıyor. Fatih Tekke istifa etsin diyorlar. Aslında takımları sosyal medya üzerinden algılar yönetiyor. Ama kimse çıkıp da ben ülke futbolunda bir sistem, ya bu aslında şimdiden değil ki, 1965 yılında bile Gündüz Kılıç bile zamanında şunu söylemiş: herkes bir olayın peşinden tutturmuş gidiyor, bu ülke futbolu ne halde kimsenin umurunda değil diye çok güzel bir demeci var. 1965-2026, 61 yıl geçmiş aradan. Gündüz Kılıç o zamanın en önemli futbol adamı. 2026 yılındayız, 61 yıl sonra ben de aynı şeyi söylüyorum. Ben değil, herkes aynı şeyi söylüyor. Bu ülke futbolu nereye gidiyor? Ya maalesef işin içinden çıkamıyoruz abi. Tüketim toplumu futbolda da bizi vuruyor. Şimdi kulüplerde teknik adamlar değişiyor. Her şeyi sil baştan. Oyuncu kadrosu sil baştan. Şimdi Aston Villa, evet, İngiltere'de sondan dördüncü sırada, 6 ya da 5 puanı var, 4 tane ya da 5 tane gol atmış, ligde çok kötü gidiyor. Ya ama bu takımın bir sistemi var. Ya bu takıma teknik direktör de değişse, o takımın atletik performans antrenörü, analiz antrenörü, squatları, aşçısından tutun da malzemecisine kadar herkes yıllardır orada. Ve orada bir oyun sistemini, bir oyun planını, bir oyun organizasyonunu hayata geçirmeye çalışıyorlar. Şimdi bizde bir teknik direktör değişiyor. Ya analiz antrenöründen tutun da çaycıya kadar, çok tırnak içinde söylüyorum bunu, bütün herkes değişiyor.
0: Tabii, dolayısıyla tabii. Fizyoterapist bile gidiyor yani. Ne istiyorsun adamlar?
9: Oraya gelmiyorum abi. Fizyoterapist, diyetisyen, işte beslenme hani diyetisyen boyutunda, psikolog boyutunda, yani bütün herkes değişiyor şimdi. Her yeni gelende ben bu işi çok doğru biliyorum. Niye? Çünkü bizde şöyle bir algı var. Değişim her zaman bizi hedefe götürme anlamında anlık başarılar sağladığı için hani değişim her zaman kabul görüyor. Ama yani bu işin bir sonu yok. Şimdi antrenman sistemlerimizde ciddi problemler var. Antrenman sistemlerinin şiddetinde ciddi problemler var. Biz hep şuna bakıyoruz. İşte dün işte Şampiyonlar Ligi verileri açıklanacaktır. İşte her takım ortalama oyuncu başına 11 kilometre ya da 11.300 metre falan koşmuştur. Ama orada yüksek şiddetli koşu hızı, saatte 24 kilometre, 26, 28, 32 ve 32'nin üzerindeki koşu hızları, bu seviyeler var. Biz bu seviyelerde Avrupa'daki yüksek şiddetli koşu hızı bakımından Avrupa'daki standartların üzerindeki takımlara karşı hiçbir zaman biz yarışamıyoruz. Şimdi milli takımımız aynı sıkıntıyı yaşıyor. Dolayısıyla ligimizin oyun kalitesini yukarıya çıkarmak aslında antrenman kalitesini yukarıya çıkarmakla alakalı bir durum. Yani bizim antrenman tempolarımız çok düşük. Biz 5'e 2 oynayarak sezon geçiriyoruz Emre abi. Yani şimdi bunu 5'e 2 oynamak ne demek istediğimi, hani futbolun içerisinde böyle 5'e 2'nin ne anlama geldiğini anlayanlar beni daha iyi anlayacaktır. Yani bizim antrenmanlarımızın 15-20 dakikası 5'e 2'lik durağan oyunlarla geçiyor. Yüksek şiddetli egzersizlerin sayısı çok düşük. Bunlar antrenmanlar olarak demiyorum, haftalık antrenman içerisinde çok düşük. Biz maçlardan sonra genelde dinlenme yaparak izin vermeye çalışıyoruz. Avrupa'da maçlardan sonra genelde antrenmanlar fitness antrenmanıyla ya da yeniden dayanıklılık antrenmanıyla başlıyor. Maçlardan önceki antrenmanlarımız aman oyuncularımız yorulmasın, aman maça dinlenip çıksın diye düşük tempolu geçiyor. Zaten koşu antrenmanları konusunda ciddi problemler var. Bu sadece Süper Lig'de değil ha. Bu 3. Lig'de de böyle, 2. Lig'de de böyle, TFF 1. Lig'de de böyle. Ve hani antrenman konusunda da hemen böyle biraz bir şey yapmaya çalışan ve biraz antrenman konusunda yeni yaklaşımlar üzerinden hareket edip oyuncuları biraz yormaya kalktığında da bu kez hemen yönetime şikayet ediliyor teknik direktörler. İşte ağır antrenman yaptırıyor, takım yorgun, maça yorgun çıkıyor. Niye oyuncular bu zorluğa gelmek istemiyor? Aslında bu bir kültür. Bizim Türk futbolunda bunu altyapıdan itibaren değiştirmemiz gerekiyor. Yani şu anda elimize bir sihirli değnek aldık. Hadi ben Süper Lig'de takımın kondisyon seviyesini düzelteceğim dediğin an bunu düzeltemezsin. Yani bunun için belli periyotlara ihtiyacımız var. Aslında şöyle geriye dönüp bakmak lazım. TFF'deki atletik kurslar departmanından tutun da TFF'nin antrenörlük eğitim kurslarına kadar hepsinin uluslararası düzeyde yeniden dizayn edilmesi lazım. Ve kulüplerin sistemli bir şekilde laboratuvar anlamında ciddi organizasyonlara ihtiyaçları var. Yani ülkede birçok kulübün fitness antrenörü var. Birçok kulübün fitness antrenörü var ama birçok kulübün fitness salonu yok. Yani dolayısıyla hani geriye dönüp baktığımızda laboratuvar anlamında, sakatlık sonrası geri dönüş anlamında 3-5 milyon euro verdiğiniz oyuncuları çok düşük imkanlarla antrenman etmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla da bunların hepsini topladığınızda bir de yaklaşım da önemli. Yani hani burada işte ekol olarak Doğu Avrupa ekolü, işte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra fiziksel olarak performansı arttırma konusunda Rus ekolü, olimpiyat üzerinden hareket edersek Çin'in antrenman bilimi üzerinde yaptığı yaklaşımlar, Danimarka'nın bu anlamda yetiştirdiği bilim adamlarının bu antrenman bilimleri üzerinde yayınladığı yayınlar, tabii biz bunların hiçbirini takip etmiyoruz. Türkiye'de bu alanda da kimse kendini açıkçası geliştirip ortaya veri de sunmuyor birkaç kişi dışında. Bu birkaç kişi de zaten hani bu işin çok bilimsel boyutuna girdikleri için sistem de onları dışarıya atıyor. Dolayısıyla hani geriye dönüp baktığımızda emin ol, yani dün akşamki 6-0, bir gün önceki Barcelona'daki 4-1'lik skor, işte bugün Beşiktaş oynayacak, Trabzon oynayacak. Yani bunlar, biz aynı şeyleri konuşacağız. Yani dolayısıyla bizim bu anlamda bir hep bunu söylüyorum ve dinleyenler de hep benden bunu duyuyor. Bir çalıştay yapalım Emre abi. Bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Kim kendini yeterli görüyorsa gelsin, fiziksel anlamda, teknik anlamda, taktik anlamda, yönetim anlamında, kurumsallık anlamında. Dün işte TFF 1. Ligi izliyoruz. Yağmur yağıyor, sahalar patates tarlasına dönüyor. Aynı yağmur Süper Lig'de yağsa yine o sahalar patates tarlasına dönecek ve orada oyunun hızı düşecek. Geçen sene ben bir araştırma yaptım. Yani araştırma derken istatistik üzerinden bir yorum yaptım. Yorum şu: Türkiye'de Süper Lig'de topun oyunda kalma süresiyle Avrupa'da topun oyunda kalma süresi arasında %12-15 fark var. Yani bu %12-15'lik fark zaten sizin oyun temponuzun ne kadar aşağıda olduğunun göstergesi oluyor. Dolayısıyla da bu topun oyunda kalma süresinin ne kadar düşük olduğu ortadayken bizim o yüksek tempolarda egzersiz yapabilme ve topa yükledebilme becerimiz de zaten çok daha düşük olacak. Sen çok güzel bir örnek verdin. Bunun için bir bilimsel çalışmaya ya da bir veriye ihtiyaç yok. İki tane oyuncu yan yanayken nefes alışverişinden oyuncuların atletik performanslarının ne kadar olduğunu da televizyon ekranlarında görebiliyorsunuz ki senin o anlattığın sahne 22 futbolcunun hepsini yan yana koysak hepsinde çok bariz bir şekilde Barcelona oyuncuların üstünlüğüyle sonuçlanacaktı. Dolayısıyla bu iş bu kadar bariz ve net ortadayken çok fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Çünkü biz onlardan topu kazanmak için çok ekstra efor sarf ederken onlar bizden topu kazanmak için hiçbir ekstra çaba sarf etmeden sadece doğru pozisyon alma, doğru konumlanma ve doğru stratejiyle bizden çok rahat topu çok kısa sürede alıp bir sonraki aksiyona geçebiliyorlar. O yüzden hani bunu burada bilimsel verilerle saatlerce anlatabilirim. İşte 400 metre yüksek şiddetli koşu oluyor her maçta. 24 kilometrenin üzerindeki koşu mesafeleri 600-800 metreye denk geliyor. Ama bizim maalesef bizim ülkemizde bu rakamlar çok daha düşük. O 32 kilometreye yüksek şiddetli koşu mesafesi bizim ülkemizde bazı maçlarda ölçülmüyor bile. Dolayısıyla birçok veri var. Bu veriler üzerinden hareket ettiğimizde antrenman yaklaşımlarını gözden geçirmemiz lazım. Bunu konuşmaya başlarsak olay çok farklı boyutta incelenmesi gerekiyor. Oyuncuların dayanabilirlik ve zorluk düzeyindeki yüksek antrenmanları yapabilme kapasitesi düşük. Ve siz bu antrenmanları onlara yaptırdığınız zaman ya psikolojik olarak etkileniyorlar ya da fiziksel olarak sakatlık yaşıyorlar. Böyle sağlam bir altyapıya da sahip değiller. O yüzden bizim aşağıdan yetiştirdiğimiz oyuncuları bu düzende yetiştirmemiz lazım. Son bir örnek vereyim, bu konuyu kapatalım kendi adıma. Son 15 yılda Türkiye'den İngiltere, İspanya, Almanya, Hollanda ve İtalya ligine giden oyuncuların %90'ı ilk 3 ay ve 4 ay içerisinde yüksek şiddetli egzersiz ve antrenman temposuna bağlı olarak sakatlık yaşamış. Yani bunun böyle olduğu bir futbol altyapısında biz başka bir şey konuşmaya şansımız yok Emre abi. Yani Arda Turan gitmiş sakatlanmış, Arda Güler gitmiş sakatlanmış, Ahmet Can Kaplan gitmiş sakatlanmış. Yani daha ismini sayacağım onlarca oyuncu var. Geçmişte de böyleydi, günümüzde de böyle. O yüzden hani bu konuda çok net bir istatistik var önümüzde ve bununla ilgili de ben birilerinin de bir çalışma yaptığını da görmedim mesela. Bu sadece bizim X'te yaptığımız yorumlar üzerinden kalıyor. Başka da bir şey söylemeye gerek yok aslında.
0: Peki bu akşam için neler söylersin Trabzonspor ve Beşiktaş adına? Nasıl maçlar olur?
9: Şimdi Trabzonspor Finlandiya takımıyla karşılaşacak. Orada lig devam ediyor. 5-6 hafta kaldı yanlış hatırlamıyorsam onların liginin bitmesine. Sentetik sahada bize göre daha temposu yüksek bir takım olabilir. Çünkü ligleri devam ediyor ve Finlandiya ligi oyuncuları da yüksek. Hani biraz önce söylediğim o yüksek şiddetli egzersiz yapabilme becerisine sahip oyuncular. Ligin sonu bize göre daha atletik olarak hazır olabilirler ama teknik ve taktik stratejileri olarak biz o takımdan çok daha öndeyiz. Oyuncu kalitesi olarak da çok daha öndeyiz. Saha şartları eğer olumsuz etkilemezse Trabzonspor'un zorlanmadan galip geleceği bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz. Beşiktaş için de sadece bir teknik direktörün klasik yaklaşımlar üzerinden hareket ederek doğru antrenman temposuna ulaştığında Türkiye Süper Ligi'nde nasıl fark yaratabildiğini Beşiktaş üzerinden görüyoruz. O da hem oyun temposu anlamında hem de oyuncuların bireysel ciddi bir veriye ulaşmış durumda. Bu verinin devamı önemli. Bazı maçlarda kırılmalar yaşayabiliyor. Amespor'la oynadığı maçta görmüştük bunu. Dolayısıyla hani Beşiktaş'ta deplasmanda fiziksel olarak problem yaşamayacağı bir oyun ortaya koyacağını düşünüyorum.

0: Anda problem yaşıyoruz. Duran top sonrası geçişlerde problem yaşıyoruz. Ha, Beşiktaş bu anlamda diğer takımlara göre fiziksel performansı iyi olduğu için oyuncuların bu anlamda zorluk yaşamıyor. Ben yine hani akşam Beşiktaş'ın iyi oyunla deplasmandan en kötü bir beraberlik üzerinde odaklanacağı ve galip gelirse de sürpriz olmayacağı bir oyun bekliyorum açıkçası.
1: Trabzonspor'da değişim her şeyi de değiştirdi mi sence?
0: Ya abi şöyle, aslında Trabzonspor'un kadro kalitesi bakımından ligin önemli oyuncu grubuna sahip takımlardan bir tanesi. Ama Fatih Hoca kafasındaki oyunu oynamak için tercih ettiği oyuncular doğru muydu? Soru bu. Yani onun oynamaya çalıştığı oyunu oyuncularla oynayabilir miydi? İkinci soru da bu. Dolayısıyla teknik direktör değişimi gerçekleşti ve Türkiye Ligi'ni bilen ve Samsunspor'da başarılı olan Thomas Hoca geldi. Ve dolayısıyla da hani o ilk dokunuş her zaman önemlidir. Şöyle önemlidir. Uzun bir ara, 21 günlük bir ara ve teknik direktörün oyun felsefesini oturtabilmek için, bir strateji üretmesi için ona ciddi bir zaman da kazandırdı. Geldiğindeki ilk reaksiyon, kazandığı maç ve oynadığı haftadaki o performans anlamında, fiziksel performans anlamında üstüne koyuş, bu tamamıyla anlık bir süreç. Yani bu kronik bir etki, akut duruma geçebilmesi için bu milli takım arası ve sonrasını görmemiz lazım. Çünkü takımlarda teknik direktör değişiminden sonra böyle anlık performans artışları olabilir. Bu sadece psikolojik süreçlerde soyunma odasının doğru kullanımıyla alakalı bir durum. Bunu işte sonraki haftalara ve ilerleyen haftalara yayabilmek için o teknik direktörün takım üzerindeki hem fiziksel ve hem de taktiksel etkisini görmek açısından hani bu milli takım arasında Trabzonspor'a faydalı oldu diye düşünüyorum. Thomas Hoca da bu anlamda Samsunspor'da oynatmaya çalıştığı futbola yakın bir futbol oynatmaya çalışacak. Çünkü oradaki kadro kalitesiyle Trabzonspor'daki kadro kalitesi arasında biraz daha fark var. Trabzon takımının kadro kalitesi daha taktiksel zekası yüksek oyunculardan kurulu bir takım. Bu tip bir takıma böyle çok fiziksel bir performans ortaya koymaktansa doğru konumlanmayla hareket etmek daha kesin başarılar ortaya çıkartabilir. Bekleyip göreceğiz. Ben açıkçası Thomas Hoca'nın Trabzonspor performansını merakla bekliyorum. Hani sezon başı bir hazırlık sürecinden geçmiş olsaydı daha farklı konuşabilirdik. Kendi takımını kurmuş olsaydı biraz daha farklı konuşabilirdik ama başka bir teknik direktörün inşası üzerine gelen bir teknik adamın da biraz zamana ihtiyacı olduğu da aşikar aslında.
1: Milli takım için teknik direktör bakış açın nedir?
0: Abi şunu söyleyeyim. Ben şimdi Süper Lig'de, TFF 2. Lig ve 3. Lig'de bütün liglerde antrenörlük yaptım. Çok fazla uzağa gitmesinler. 2. Lig ve 3. Lig'den pro lisans sahibi olan 4-5 tane antrenörü bir araya getirip milli maçlardan önce bir oyuncu havuzundan oyuncu seçimi yapsınlar. Bundan kötü olacağını düşünmüyorum ama belki daha da iyi olabilir. Yani çok böyle popüler isimlere gitmeye gerek yok. Zaten ortada bu popüler isimlerin hepsi denenmiş zaten. Ha, yurt dışından birilerini getirme konusunda da bir reaksiyon kim olabilir ismi ön planda. Siz istediğinizi getirin. Bu futbol sistemi üzerine getireceksiniz yani o ismi de. Hemen eline getirip bütün her şeyi sil baştan yapmayacağı için. Tabii ironi de yapmıyorum ama bu konuda açık ve net söylüyorum. Sonuçta pro lisans sahibi bir teknik adam Brezilya milli takımını, Arjantin milli takımını çalıştırabilme yeteneğine sahip ki o pro lisansa sahip. Yani UEFA'da o lisanslar verilirken karşılığında şöyle yazıyor. Siz pro lisans sahibisiniz. Brezilya milli takımı, İngiliz milli takımını çalıştırabilecek yeteneğe sahipsiniz diyor, lisanslar veriliyor. En azından hani bunu da belirtmiş olayım. Ben hani böyle düşünüyorum. Çok da sonuçta konu milli takım olunca ekstra bir motivasyona ve ekstra işte kimlikte şu yazıyor bu yazıyor ya da işte şu ligin antrenörü bu ligin antrenörü demeye de gerek yok. Sonuçta orada milli duygular üzerinden hareket ediyoruz ve böylelikle de ülkemizde oraları çalıştırabilecek teknik adamların olup olmadığı da ortaya çıkmış olur diye düşünüyorum. Yoksa getirsinler Şenol Hoca'yı ne fark eder? Bir şey değişecek mi? Getirsinler Fatih Hoca'yı, sistemi değiştirmediğimiz sürece bir şey değişmeyecek. Getirsinler Mustafa Hoca'yı, Mustafa Denizli'yi. Ben hepsine çok saygı duyuyorum. Eleştiri anlamında da söylemiyorum. Bir şey değişmeyecek. Çünkü bizim o sistemi değiştirmemiz lazım. O sistemin de değişmesi için öyle kısa vadede anlık duygularla hareket edip bunu sistemi değiştirme şansımız yok. Sadece maçı değiştirebiliriz biz. Çünkü o psikolojik süreçler soyunma odasının doğru kullanımı bir sonraki organizasyonda yine oyuncular yetersiz diyeceğiz. Yine fiziksel olarak kapasitemiz düşük diyeceğiz. Ve klasik olarak biz bunları söylemeye alıştık zaten.

0: zaten. Bence yani benim fikrim bu. Ama tabii bu da kimin umurunda olur? O da ayrı bir düşünce süreci Emre abi.
1: Mehmet Ak bizim umurumuzda. O yüzden sabahın ilk ışıklarında beraberiz. Çok değerli fikirlerin var. Abi. Çok önemli. Çok teşekkür ediyorum.
0: Abi yayınlar diliyorum. Dinleyenlere selam olsun. Görüşmek üzere önümüzdeki
1: hafta. Aleyküm selam. Kucak dolu sevgiler. Mehmet Ak'la birlikte olduk. Çok özel bir isim. Zamanı bizimle paylaştı. Dün basketbolda da kötü bir gündü. Bizim retromuz bozuldu ya. Vallahi ciddi diyorum. Söyledi zaten Özlem, biliyorsunuz bu hafta kötü geçecek dedi. Bak görüyorsunuz işte bu maalesef yağmurun yarattığı etki, iki vatandaşımız hayatını yitirdi. Allah gani gani rahmet eylesin, nur içinde yatsınlar. Şimdi de basketbolu konuşacağız. Ünal abi geldi. Ünal Özak, Hürriyet gazetesinin değerli yazarı. Ünal abi günaydın.
2: Günaydın Emre. Teşekkür ederim. Nasılız, iyi miyiz?
1: Vallahi iyiyiz de abi. Bu böyle şey, kabus gibi bir hafta yaşıyoruz. Yani yağmur bir taraftan, insanlar vefat ediyor maalesef. Ama diğer taraftan işte futbolda yaşananlar, yenilgiler. Şimdi basketbolda da aynısı oldu. Üçlü haftada yine yenildik. İki takım birden kaybetti. Hem Anadolu Efes hem de Beşiktaş.
2: Evet, bu yağmurlar ve gelen tufan spor branşlarımıza da yansıdı. Hem futbolda hem de söylediğin gibi dün akşam basketbolda çifte mağlubiyet aldık.
1: Peki nasıl bir haftaydı? Bu çifte hafta, yani bugün de Fenerbahçe'nin maçı var. Yarın da maçlar oynanacak. Nasıl yorumlarsın bu haftayı abi?
2: Çift maç haftası çok sık tekrarlanacak. 8 tane çift maç haftası var bir devrede. Bunlardan bir tanesi de bu hafta oynandı. Fenerbahçe Žalgiris'i geçti. Şimdi Partizan'la oynayacak. Partizan da çok kuvvetli baskı yapıyor diyor Jessica Vicius, ama Fenerbahçe için bence evinde rahat galip gelebileceği bir maç olacaktır. Çünkü Partizan eski Partizan değil. O coşkulu ve de askılı, şevkli ruhu olan Partizan, Obradoviç'i de getirdiler. Obradoviç de memnun ayrılmadı oradan. Çünkü Partizan son kadrolarına baktığımız zaman hemen hemen Sırp oyuncu yok. İkinci sınıf Amerikalılarla doldurdukları Partizan takımını. Yani o siyahlar içindeki Partizan basketbolunu göremez olduk. O neticeyle de İstanbul'da karşılayacağımız, bu akşam oynayacağımız Partizan karşısında da Fenerbahçe haftayı başarıyla kapayacaktır diye düşünüyorum. Ama diğer iki takımımız için de Beşiktaş Hapoel'e yenildi dün akşam. Anadolu Efes'te Bayern'e yenildi. Anadolu Efes'in ki daha acıklı, çünkü maçı kazanması lazım. Kazanabileceği rakipler. Bu maçları da kaybedersen eski Anadolu Efes'i yaşamamız çok zor olacak. Bugün de yazımda da belirttiğim gibi hep Demokles'in kılıcı Lasso üzerinde, Koç Lasso üzerinde dönüp duruyor. Ama böyle maçlar kaybettikçe, Ergin Ataman gittikten sonra 2,5 yıl içerisinde 5 koç değiştirmiş bir takım Anadolu Efes. Bir altıncısı da yolda gibi gözüküyor. Ama bütün bunların koçlarla alakası olmadıklarını da bir türlü kavrayamıyorlar. Çünkü Anadolu Efes'in esas yanlışı patron Tuncay Bey ile, Tuncay Özilhan ile kadro arasındaki, basketbol takımı arasında bu işleri yönetecek bir profesyonel genel menajerin bir türlü olmayışı. Şu andaki menajerimiz daha evvelde de Ergin Ataman zamanında da bir şeydi. Bu işi kotaramıyor. Bir farklı koçlar, farklı menajerler süreci de yaşadı Anadolu Efes. Ama Anadolu Efes'i görkemli günlerinde görmek istiyoruz. Çünkü ikinci takımımız ve Beşiktaş'la beraber de üç takıma yükselmiş olduğumuz Euroleague'de sesimizi tekrar duyurmak istiyoruz.
1: Peki, şimdi tabii Euroleague'le NBA toplantıları da gerçekleşti. Bu konudaki görüşünüz nedir?
2: 5 Ekim'de Como Gölü'nde NBA teklifini bildirdi. Yani parasal rakam ortaya çıkmadı ama ortaklık teklif etti Euroleague'e. Ve dedi ki 12 takım içerisinde kalacağız. Şehirlerden oluşan bir takımla kendi modelini getirmek istedi. NBA'de 18 takımda franchise düzenine geçerek daha fazla para kazanmalarını sağlamak yolundaki teklifini, programını devam ettiriyordu. Dediler ki 24 saat içerisinde bundan vazgeçip bizle beraber olup olmayacağınızı söyleyin ki ondan sonra olaya devam edelim dedi NBA. NBA'in bu teklifini 18 takımlı 8 artı takımlı franchise sistemini kabul ederek o toplantıyı ilan etmesiyle beraber NBA'in teklifini baştan daha rakamı da bile konuşmadan reddetmiş oldu Euroleague. Böylece bana göre de sağlıklı bir şekilde bu sorun kapanmış. 25 yıldır Avrupa kulüpler basketbolunu yöneten Euroleague'in kendi yolunda bir daha da partnerlerini, ortaklarını para kazanacakları, daha fazla para kazanacakları ve bütçeleri de takımlara yansıtacakları şekilde kulüpler basketbolunun devamında yarar vardı, iyi de oldu diyorum bence.
1: Peki bu ikili haftanın Perşembe ve Cuma'ya yansımaları nasıl şekillenecek?
2: Şimdi işte Beşiktaş'ın da Beşiktaş ve Anadolu Efes'in de Cuma günü ikili maçları var. Anadolu Efes'in artık bir mağlubiyet de almaması gerekiyor. Hakeza Beşiktaş'ın da. Beşiktaş'ın da dün akşamki maçları da gördüğümüz kadarından çok yanında olduğumuz Olimpiyev için basketbolu yanı sıra son yaptığı 7 ve 8 maçta bugün de yazdığım gibi 90'lı sayılar yiyor Beşiktaş. Dolayısıyla Beşiktaş'ın esasında savunmadan beslenen bir hücum takımı olması lazım. Fazla ele bakıyor, yani şutu girdiyse kazanıyor, girmediyse kaybediyor Beşiktaş maalesef. Dolayısıyla bu olumsuz yapıdan bir an evvel çıkması lazım Beşiktaş'ın. Dünkü kapasitesi, yani hücum kapasitesi sınırlı olan takımların kazanma şansı ancak çok iyi savunmayla, savunmadan kaynaklanan hücumlar yapabilmesiyle mümkün olabiliyor. Dolayısıyla Olimpiyeviç mucizesinin devam edebilmesi için de Beşiktaş'ın bir an evvel toparlanması lazım. Bir Lonnie Walker'ın Mişko Razonavic'in bir ifadesine göre yeni bir gardın Lonnie Walker'ın Beşiktaş'a geliyor olması ihtimali var. Beşiktaş'ın ayrıca bir Zizic'in yanına da besleyecek kalın uzuna da ihtiyacı var. Bu transferleri de yapması lazım ki Beşiktaş kalıcı olabilsin geldiği Euroleague'de.
1: Hocam 8 takım var. 3 de Euroleague'de, 11 takım. Şimdi evet. Venedik'te Türk Telekom Eurocup'ta yenildi. Tofaş Buduknost'u mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nde Trabzonspor Azerbaycan temsilcisi Sabah'ı geçti. FIBA Avrupa Kupası'nda Erekspor galibiyetle kapattı deplasman maçını. Bir Körfez yine kazandı. Merkez Efendi mağlup oldu Portekiz'de. Kadınlar Euroleague'de Fenerbahçe Valencia'yı deplasmanda yendi. Emlak konukta Lublin'i mağlup etti.
2: Erekspor'da Riski Sportisi deplasmanda yendi. Tofaş Buduknost'u yendi. Dolayısıyla bu 11 takımımızın, yani Avrupa Kupalarında basketbolunu sürdürmekte olan 11 takımımızdan bizim Anadolu Efes ve Beşiktaş dışındakilerin başarılı bir tablo içerisinde kendi şampiyonalarında, irili ufaklı şampiyonalarda iyi gittiğini görüyoruz. Ve de bu tabii basketbolumuz açısından da güzel oluyor, keyifli oluyor. Ve de her tarafta sadece İstanbul değil, diğer illerimizdeki takımlarımız da Avrupa'larda boy gösteriyorlar.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz?
2: Vallahi futbolları konuşamadık.
1: Evet, konuşalım. Onu da konuşalım. Daha çok vaktimiz var. Galatasaray ve Fenerbahçe için neler söylersiniz? Hemen oraya geçeyim.
2: Vallahi Fenerbahçe dün akşam perişan oldu. Umulmadık bir şeydi. Daha doğrusu yani umuluyor tabii. Çünkü bu kadrolar ile yönetilemiyor diye düşünüyorum. Yani dikkatli konuşmaya çalışıyorum. İsmail Kartal konusunda ve Fenerbahçe konusunda. Fenerbahçe'nin yönetimi kadro zenginliğine cevap verebilecek, cevap veremiyor maalesef. Talisca ve Fred'in gönderilmesi de yanlış idi. Yani şu dün akşam baktığımız zaman Fenerbahçe'nin gol ayakları yokken Talisca'yı gönderiyorsun ki bu bugüne kadar yaptığı maçlarda bütün golleri atan ve de hücumunu taşıyan, sırtlayan Talisca'yı gönderiyorsun. Hakeza Fred'i gönderiyorsun. Fred de son zamanlarda olumlu oynayamıyor olmasına rağmen orta saha oyuncusu olarak oyun kurucu ve playmaker bir oyuncuydu. Onu da gönderiyorsun. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin öyle yanlışları var. Galatasaray'ın da tabii 4-1'lik mağlubiyetinden sonra Fenerbahçe'nin 6-0 yenilmesi bu ikisi arasındaki Avrupa'daki dengeleri epey salladı. Aston Villa Premier Lig'in 16.sına 6 gol yemek Fenerbahçe için zor toparlanabilir bir yapı çıkardı ortaya. Bu komplekse girmeden her maçı başka türlü düşünerek Fenerbahçe'nin önüne bakması lazım. Hakeza Galatasaray'ın da daha Avrupa'da oynayacakları maçlar var. Ve de lig var kendileri için. Kendi içindeki rekabetin devam etmesi de güzel olacaktır. Futboldaki bu tufanlı hafta içerisinde, yağmurlar içerisindeki haftada yaşadığımız iklim bozukluklarının futbola da sıçradığını da gördük. Futbol ve basketbola tatsız bir hafta yaşıyoruz. Bundan bir an evvel çıkalım ve güzel günlere devam edelim Emre.
1: Şimdi sorayım. Var mı başka eklemek istediğimiz Ünal abi?
2: Yok, en azından bu akşam Fenerbahçe'nin bir kere herhangi bir kazaya gelmeden Partizan'ı geçsin. Diğer iki takımımız da Bayern ve Hapoel yenilgilerini unutarak Anadolu Efes'in ve Beşiktaş'ın da birer galibiyet dağılıp haftaya hiç olmazsa toparlanıp bitirmesini diliyorum.
1: Beşiktaş'a da Trabzonspor'a da futbolda başarılar dileyelim. Biri Avrupa, biri Konferans Ligi'nde oynayacak.
2: Aynen, onlar hiç olmazsa bu akşam ki üstümüzdeki bu kabusu atsınlar.
1: Aynen öyle. Çok kabus dolu bir akşamdı. Kucak dolu sevgiler Ünal abicim.
2: Sağ olasın, sevgiler Emre, iyi yayınlar diliyorum.
1: Süper bir isimle birlikte olduk. Ünal Özak gazeteci yazar abimiz. Şimdi telefon var bir tane, yaklaşık 11 dakikadır bekliyor, hemen yayını alalım. Kendisine alo diyelim. Buyurun efendim, sonu 72 ile bitiyor.
3: Merhaba, günaydın.
1: Günaydın efendim.
3: Gülsüm Temel Özal ben. Ya dün dediğiniz gibi kabus gibiydi. Bugün inşallah hani her şeyden önce bütün bu yağmurdan etkilenen, işte evin su basan, İstanbul'da biliyorsunuz birçok yerde kurtarma ekipleri de çok zor gitti. Herkes çok korktu. Herkese geçmiş olsun diliyorum. Dün Fenerbahçe'nin bir voleybol maçı vardı. Bu kadın voleybol takımımızın Göztepe ile. Salona gittik, su damladığı için bir oyuncular yarım saat kadar beklediler. Bir şey değişmedi. Maç iptal oldu. Yani ben Fenerbahçe olarak kendi tarafından bakmak istiyorum. Evvelce gün hani Galatasaray yenildi. Biz daha da beter yenildik. Yani Oğuz dışında zaten oynayan oyuncumuz yoktu. İki tane taraftarımız, en üzücü yanı da bu, şu an hala göz altında İngiltere'de ve birinin burnu kırılmış, diğeri ağır yaralı durumda. Sonuçta iç hukukta değiller, dışarıdalar. Burada yönetim olsun, büyükelçilik olsun, hepsi çok destek veriyorlar ama yani Fenerbahçe'yi yine kötü günler bekliyor. Yine istifa sesleri yükselecek. Zaten önümüzde bir kongre var. Kötü oldu. Yani kötü oldu. Dediğiniz gibi az evvel bir hocam katılmıştı, bu hocamızdan evvel. Hani bu şey oyun kimde? Top sende olabilir ama oyun kimde? Oyun Aston Villa'daydı. Neticeden geçen yıl UEFA şampiyon olan bir takım. Ama Fenerbahçe, ben bilmiyorum Fenerbahçe niye böyle yapıyor, niye bizi hep izliyor. Diyecek bir şey bulamıyorum. İyi yayınlar diliyorum. Yağmurun etkisini azaltmasını diliyorum. İnsanların huzurla akşam evine gidebilmesini, evinde sabaha rahat çıkabilmesini diliyorum. Gece hiç uyumadım ki düşünün 3. katta oturuyorum. O alt katta oturanlar, bodrumda oturanlar vesaire nasıl bir psikoloji içerisindedir? Sanki zor bir kış bekliyor bizi her açıdan. Bu akşam Beşiktaş ve Trabzon'a da başarılar diliyorum. Tabii ki Fenerbahçe'mize de, basketbolda hani iyiyiz. En azından bildiği yolda doğru bir şekilde, başarılı bir şekilde gitmesini istiyorum. Biz kendi adımıza grup olarak hep şunu söylüyoruz ya, biz bir futbol takımından ibaret değiliz diye. Diğer branşlarda başarıyla mutlu olsun ki çocuklarımız, çocuklar niye Fenerbahçeli olmuyor sorusunun cevabını biz de öteleyelim diye düşünüyorum. Başka diyecek bir şeyim yok, varsa sizin eklemek istediğiniz bir şey.
1: Çok teşekkür ediyorum efendim, kolay gelsin. Sonu 28 ile biten değerli dostumuza gidelim. Bakalım o neler söyleyecek bize. Günaydın, hoş geldiniz.
4: Emre Bey günaydın.
1: Günaydın efendim.
4: Sağlıklı yayınlar diliyorum öncelikle. Sizi dinlemek bu İstanbul trafiğinde gerçekten insana bir kolaylık, bir huzur veriyor. Teşekkür eder, başarıların devamını dilerim. Murat Çoban ben. Fenerbahçe taraftarıyım. Öncelikle İstanbul'umuza geçmiş olsun. Allah beterinden korusun diyorum. Galatasaray'ımıza, Fenerbahçe'mize geçmiş olsun diyorum. Fenerbahçe'de maalesef İsmail Kartal olduğu müddetçe bir adım ileri gidemez. Ben bunu sürekli söylüyorum. Sosyal medyada da söylüyorum ama sesini duyuramıyorum. Böyle bir durum olduğu zaman da ne yazık ki Fener TV'de de hemen başka bir yayın yapıyorlar. Fener TV'de eğer Fenerbahçe kötü olursa, ama galip geldi mi o ballandıra ballandıra ballandıra Fenerbahçe taraftarının aklıyla oynuyorlar. Diyorum size, sağlıklı, huzurlu yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Özellikle de Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk sevdalı olmanızdan dolayı bir kez daha saygıyla selamlıyorum
1: size. Efendim saygı bizden, aynı dileklerle ben de sizleri hürmetle selamlıyorum. Ve sizlerden gelen telefonları alıyorum, mesajları alıyorum. 212 alan koduyla 273-10-10'a gelen telefonlar var. Günaydın Emre Bey. İki şanlı takımımız maçlarını Şampiyonlar Ligi'nde izledik. Bir Galatasaraylı olarak Barcelona ile 40 dakikada olsa çalışıp çabaladık. Ama dün spor basını tarafından Galatasaray lime lime edildi. Bugün radyoları geziyorum, sanki Fenerbahçe maç oynamamış gibi, selamlar demiş Almanya'dan Levent. Hocam bu saatte kalkıp dinliyorsanız, yani saat 9.04'te atmışsınız. O zaman insanlar konuşmuş oluyor. Yani bir sürekliliği var ya yayının. Yani 7'de başlıyor mesela, bizim için konuşacak olursak. O kadar çok konuştuk ki Fenerbahçe'yi. Selamun aleyküm, iyi yayınlar. Abi bizim Avrupa futbolunda bir yere gelmemiz için bizim öz kaynaklardan futbol çıkarmamız lazım. Genç hızlı adamlar da zaten performans alamayacaklarını düşündüklerinde, tempolarla ve oyun stiline artık lazım olmadıklarını düşündükleri zaten satıyorlar. Bunlar da biz alıyoruz. Kendi oyun stillerle uygun ve hızlı olan, akıllı olanın da genç, yabancı da olsa, Türk de olsa hemen alıyorlar. Zaten direkt adamların birinci felsefesi futbolda başarısı galibiyetten değil abi. Biz yanlışı burada yapıyoruz. Ülke adına burada bir yanlış yapıyoruz. Bizim her şeyimiz galibiyet üstüne demiş. Sonu 73 ile biten değerli dostumuza günaydın diyelim. Alo.
5: Emre abi iyi yayınlar.
1: İyi yayınlar hepimize. Kolay gelsin. Buyurun.
5: Sağ olun abi. Öncelikle Galatasaray taraftarıyım ben. Bizim Türk futbolu abi, bir sezon boyunca Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yenmesi, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenmesi övülüyor. İkincisine gelince abi, Biz taraftar olarak kulüpleri yönetiyoruz. Hem yönetimleri zor durumda bırakıyoruz transfer sezonunda. Yıldız diyoruz, Lao'yu aldık, Greenwood'u aldık. Yani bizim altyapıdan çıkan çocukların bence bunlardan bir farkı olmaz. Bizim ligin kalitesi zaten belli. Avrupa'da Fener yenilince biz seviniyoruz. Biz yenilince onlar seviniyor. O şekil birbirimizi aldatıyoruz. Bence taraftarın biraz geri planda durması lazım. Yönetimlerin taraftarı kale almaması lazım transfer döneminde bence. Daha bilgili adamlara teslim edilmeli daha doğrusu. Yoksa bu şekil gidişat daha da gittikçe kötüye gidecek. Benim şahsi düşüncem.
1: Çok teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim abi, iyi yayınlar.
6: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
7: Reklam. Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
6: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
8: Tep o kadar iyi ki Tep. Boş kar servis, boş kar servis. İyi ki varsın yanımda.
9: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
7: Reklam bitti.
6: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Evet, Alpay'ı kaybettik. 91 yaşındaydı Alpay Nazikoğlu. Eski bir futbolcuydu Alpay, biliyorsunuz. Tam adı Ahmet Alpay Nazikoğlu. Ankara Demirspor ve Gençler Birliği formalarıyla birlikte genç milli takımda da oynamıştı. Daha sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Ve 1960'lı yılların başında başladığı müzik kariyerinde unutulmaz şarkıların mimarıydı. Fabrika Kızı, Eylül'de Gel, Kara Tren. Bugün yalnızca bir sanatçıyı değil, iki ayrı dünyanın insanını anıyoruz. Gençliğinde futbol sahalarında ter döken, Adana Demirspor'da ve Gençler Birliği'nde forma giyen bir futbolcuydu o. Sonra eline mikrofonu aldı ve milyonların, bizlerin hafızasına yerleşen muhteşem şarkıların mimarı oldu. Fabrika Kızı'yla toplumsal bir hikayeyi, Eylül'de Gel ki az sonra dinlediğiniz bir özlemi, Kara Tren'le Hasret'i seslendirdi. Ve gitme gitme diyerek gitmemesi Eylül'de, Ekim'de, Kasım'da herhangi bir zaman diliminde tekrar buluşmayı arzu eden sevdalıları bir araya getirdi. Bugün Alpay gitti. Onu bir kez daha rahmetle, duayla anıyoruz. Ama biliyoruz ki şarkılarıyla yaşatacağız. Biliyoruz ki futbolculuk yıllarında ve onun futbol döneminden hatıralarını zaman buldukça anlatmaya çalışacağız. Ve diyeceğiz ki Alpay, gerçekten çok büyük sanatçıydın. Giray Bulak'a gideceğiz şimdi. Giray Bulak hocamla bir araya geleceğiz. Bakalım hocam bize neler anlatacak. Önemli bir haftayı geride bırakıyoruz, hem basketbol adına hem futbol adına. O yüzden de Giray hocama bir merhaba diyelim. Ve sevgili Giray hocam da şu anda hattımızda.
1: Şu anda meşgul. Oh,
0: aradığımız kişi meşgule düştü. Bir daha ararız, bir daha ararız. Bir daha ararız ve sevgili Giray hocamla bir kez daha bir araya gelmeye çalışırız. 2 dakika istemişti benden. Biz de Giray hocama gidelim. Evet hocam, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Emre'cim, günaydın, iyi yayınlar.
0: Hocam siz Alpay'la futbol oynadınız mı? Şarkıcı Alpay'la.
2: Alpay vefat etti değil mi?
0: Evet, evet.
2: Allah rahmet etsin.
0: Nur içinde yatsın.
2: Ya Eylül'de gel.
0: Ben Fabrika Kızı'nı çok severim ya.
2: Fabrika Kızı da çok güzeldi. Eylül'de Gel. Ben kızımın ismini de Eylül Melis koymuştum.
0: Öyle mi?
2: Evet. Vay. Eylül'de doğmamasına rağmen yani.
0: O zaman biraz dinleteyim mi size? Az önce dinlettim ama biraz daha dinleteyim.
2: Lütfen.

0: Çok büyük sanatçıydı. Ben de babam sayesinde tanışmıştım. Yani sohbet etme. O zaman babam Göl Gazinosu'nda çalıyordu. Babam sayesinde kendisiyle tanışıp sohbet etme. Orada öğrenmiştim. Yani ben de o zaman çocuktum işte. Futbolu çok meraklıyım. Ben de futbolcuydum falan diye anlatmıştı böyle. Allah gani gani rahmet eylesin. Şimdi
1: Allah rahmet eylesin.
0: ne diyorsunuz? Yani Türk futboluna da Allah rahmet eylesin mi?
1: Onu bir zamanda söyledik zaten. Yani şimdi insanlar şimdi görüyorlar. Bizim seninle yaptığımız programları şöyle bir göz önüne getir Emre.
0: Evet.
1: Yani neler yaptığımızı, neler söylediğimizi ve bugünlere gelinebileceğini o zaman görüp söylemiştik. Yaptığımız programların tespitlerimiz doğruydu. Senin tespitlerin de doğruydu, benim tespitlerim de doğruydu. Çünkü akıl sonradan gelen bir işte başarıyı yakalamanız mümkün değil. Dünya ilimle, bilimle ilgileniyor, akılla ilgileniyor, dürüstlükle ilgileniyor. Yani bir ülkenin başına her gün bir şey gelir mi ya? Ya her gün yağmur yağıyor, bir şey oluyor. Yani yolda yürüyorsun, başına bir şey geliyor. Otobüse biniyorsun, başına bir şey
0: Ya
1: geliyor.
0: 14 yaşında
1: Ya
0: çocuksun, Fatih'te geziyorsun, elektrik akımına kapılıyorsun ya. Akıl alır gibi değil hocam ya.
1: bunu şimdi ya ben televizyon evde açmıyorum. İnan sen mi söylüyorum televizyon evde açmıyorum. Fakat açan arkadaşlarımız var. Ya böyle bir şey olmaz. Şöyle bir görüyorsun. Her gün bir olay, her gün bir şey.
0: Ya
1: Ya bir
0: otobanda
1: güzellik
0: geri geri
1: olmayacak mı
0: gidiyorsun ya. Yani
1: yani?
0: otobanda geri geri gidilmeyecek bir yerde. Otobanda geri neden öldün mesela? Öteki dünyaya gidiyorsun. Neden öldün? Bir tane akıl dışı bir şoför yüzünden geri geri giderken ben aslında termale gidecektim ama ahirete geldim.
1: Bunun içinde yabancılar da geliyor. Aynı kaderi paylaşıyor kardeşim yani ya. Yabancı da geliyor. O da bir yeri ziyaret edecek, görecek. Turizm amaçlı. Yani o da yok olup gidiyor ya. Başka bir yerlerde tamam oluyor. Doğa felaketi olur, şu olur, bu olur. Ama dediğin gibi otobanda geri geriye bir otobüs gider mi yolu kaçırdı diye ya. Ne yapacaksın? Ne edeceksin? Ne edeceksin? Sanat okulları gitti. Sanat okulları gitti. Bizim işimiz bitti.
0: Peki, bu akşama mı dönelim yoksa Fenerbahçe'yi ve Galatasaray'ı analiz etmek ister misiniz?
1: Yani aramızda uçurum var, mantık uçurumu var. Ya bir bakıyorsun dün akşam işte Real Madrid'in geriye dönüşüne bir bakıyorsun.
0: Değil mi? İki tane
1: İşte
0: ne güzel orta ceza sahası golden sonra.
1: yani oradan bir dönüyorsun işte City Paris Saint-Germain maçına bir gidiyorsun. Liverpool maçına gidiyorsun. Ya
0: 9
1: o
0: gol mü
1: zaman
0: vardı
1: siz
0: Liverpool maçında? 7 gol
1: evet,
0: müydü?
1: 9 da 9 9 9 gol var ya. 9
0: 6-3
1: gol var.
0: ya. Böyle bir şey
1: Ya
0: oldu.
1: yani öbürleri de az mı yani? 7 gol var. 4-3.
0: Evet.
1: O 6 gol var. 6 gol var. 4-2. Ama sende 6 gol var ama benim Fenerbahçeli bir arkadaşım var. Misafirimdi. 3-0'dan sonra döndü. Yani telefonu çalıyor şey Fenerbahçe marşıyla. Döndü sırtını yattı. Yani Murat Aslanboğa kardeşim. Aslında Fenerbahçeli. Döndü sırtını yattı ya misafirimdi akşam. 3-0'dan sonra. Ya böyle bir maç seyredilir mi ya? Ya top oynuyorsun. Pozisyona giriyor musun? Yok. Pozisyonun var mı? Yok. Adam bir pozisyon yakalıyor. Geri yazıya gidiyor. Bir pozisyon daha yakalıyor. Geri gidiyor. Ya bunu nasıl beceriyor bu adamlar? Nasıl yapabiliyor? Yapabiliyor. Bizim onlardan aldıklarımız oyuncular. Ya alalım Aston Villa'dan gelelim oyuncu. Koyalım takımımıza. Belki de bir kısmını oynatamayacağız. Ya Sıddık Şerif'i gördük geçen akşam. Bir asist bir golle beraber çok dinamik bir oyun. 20 yaşındaki oyuncuyu bırakıyorsun. 35 yaşındaki bir oyuncuyu alıyorsun. Sıddık Şerif'i izlesen diyeceksin ki bu oyuncuyu alalım transfer yapalım. Sana gelmiş.
0: Ama sen onu oynatmıyorsun.
1: Oynatmıyorsun bir de gönderiyorsun. Bir de para verip gönderiyorsun ya. Yani böyle bir şey var mı? Ne yapacaksın daha? Şimdi Galatasaray'a bakıyorsun. Aynı sıkıntı. 45 dakika dayanabiliyorsun. O da yarım oynayan bir Barcelona. Sen işte 45 dakika tempo yapıyorsun. İkinci vitesi oynayan bir Barcelona'yla ancak el ele baş başa gidiyorsun. El ele baş başa gidiyorsun. Yani o da gene mağlup kapatıyorsun. Yani
2: Şey yaptım.
1: sonra öne geçmene rağmen Sonra 4-1 bitiyor. Kendi evindesin, en iyi oynayan Avrupa çapındaki en iyi takımımız. Hakikaten Galatasaray'a baktığın zaman bir akşam Fenerbahçe'ye bak, bir Galatasaray'ın oyununa bak. Şimdi Galatasaray'da oynayacak Aston Villa'yla bildiğim kadarıyla. Bakacağız. Yani gerçekten iki takımın arasında Galatasaray'la Fenerbahçe'nin oyun mantalitesi açısından fark var. Yani daha Fenerbahçe takım olamadı. Fenerbahçe'nin ne oynadığını bilmiyor. Nasıl oynayacağını bilmiyor. Kimlerle oynayacağını bilmiyor.
0: Peki bu akşam ne olur? Beşiktaş maçımız var hocam. Ve Trabzonspor'umuzun maçı var.
1: Ya inşallah kazanırız. Ben ikisinden de umutluyum. Yani Beşiktaş'tan da umutluyum. Trabzonspor'dan da umutluyum. Yani bir Galatasaray Fenerbahçe maçları yaşamayacağız. Kesinlikle yaşamayacağız. Ben iki takımımızın da kazanacağını düşünüyorum.
0: İtalyan'a bir futbol felsefesi getirdi mi?
1: Yani hareketli bir hoca biliyorsun. Kenarda durmayan, yani benim özelliğimde bir hoca. Bazı hocalar çok sabit durur. Hiçbir şeye karışmazlar, konuşmazlar. Sadece izlerler. Yani takip edenlere der ki bak adam iyi öğretti. Hiç kenardan koşmuyor, mücadele etmiyor. İşte dersine iyi çalıştı, iyi antrenman yaptı. Şimdi kenardan da görüyor, izliyor. Peki yani kenarda hareketli olduğunuz zaman göremiyor musunuz? Daha konsantre oluyorsunuz. Daha oyun içerisinde oluyorsunuz. Oyuncunuz sizi de görüyor. Bana oyuncularım derdi hocam hep sizi kenardan görüyoruz ya. Biz de diyoruz ki yani ya mahcup etmeyelim bu insanı. Kenardan o kadar müdahale ediyor. O kadar hareketli duruyor. O kadar yaşıyor. Yani sizi mahcup etmemek için oyuncu da bunu yapıyor. Çok çok birçok hoca böyle kenardan. Birçok da seyredenler var. Öyle kenarda böyle durur. İşte, tamam işte bak ağır abi gördü, takip ediyor, önlemini alacak. Sanki oradan görüyor, siz kenarda hareketli olduğunuz zaman göremiyorsunuz. Ben diyorum eşofman giyen hocadan korkacaksın. Bir hoca eşofman giyip sahaya çıkıyorsa işçi elbisesini giymiştir Emre. Ondan korkacaksın. O işini seven adam. O bakımdan o felsefesini beğeniyorum. Oyun çok çıplak gözle izlemedim Beşiktaş takımını. İzlemediğim için çok da bir şey söylemek istemiyorum ama dokunuşları var, yaptıkları transferler var. Ama onun ötesinde yani Önder hocanın da takım üzerindeki etkisi var. Yani bu transferlerde, bu tespitlerde hem hocanın bulunmasında hem oyuncuların alınmasında Önder hocanın da etkisi var tabii ki. Onu da kutlamak lazım.
0: Peki sevgili Giray Bulak hocamla beraberiz. Zamanı paylaşıyoruz. Hocam özellikle dün biz neden pozisyonlarda efektif olamıyoruz sorusu aklıma geldi. Ne dersiniz bu konuda? Sizin fikriniz nedir? Yani onlar da bizim kadar gelmiş kaleye ama onlar çok başarılı ama biz o kadar değiliz. Bir bunu soracağım, bir de milli takımı soracağım. Şimdi Arda Turan'a bir teklif götürüldü. Arda Turan kabul etmedi. Şaktar'ı bırakamam bu konumda dedi. Diğer taraftan da Şenol Güneş Hoca'ya 2 maçlık öneri gelecekmiş. Yani bu milli takım hadisesinde mesela sizin kapınızı çaldılar mı? Ya da işte milli takımdaki teknik direktör yaklaşımında nasıl bulduğunuzu son 6 dakikada merak ediyorum.
1: Benim kapımı çalsalardı ben de kabul etmezdim. Arda da çok şık bir şekilde güzel bir üslupla beraber teklifi reddetti. Çünkü bu yönetimde bu başkanla çalışılmaz.

0: O da biliyor onu. Eğer Şenol Hoca iki maç oraya gidecekse, yani aslında bırak iki maçı, sürekli teklif edilse onun da kabul etmemesi doğru olur. Çünkü kimle çalışacağız? Kimle çalışacağız? Yani sizi arkadaşlarınız bırakmış gitmiş, bir federasyon başkanları orada yalnız kalmışsınız. Öyle değil mi? Yeğeniniz bırakıp gitmiş sizi.
1: Ama başka bir yeğen geldi şimdi. Kuzen mi, yeğen mi, amcaoğlu mu?
0: Ya fark etmiyor. Yani biri gelip biri gidiyor. Ama zaten 4 tane vardı. Ama sizi arkadaşlarınız da bırakmış. Yola çıktığınız arkadaşlarınız sizi bırakmış. Demişler ki olmuyor, gel seçim kararı alalım. Bu doğru bir şey değil. Ama siz tabii böyle bir mevkiyi nerede bulacaksınız? Size Allah bahşetmiş böyle bir mevkiyi, bırakmıyorsunuz. Yani mesele bu. Ben kabul etmezdim. Arda çok şık bir şekilde reddetti. Çünkü olmayacağını, bu başkanla bu yönetimle olmayacağını bildiği için. Şenol Hoca'nın da kabul edeceğini düşünmüyorum. İki maçlığı bırak, sürekli de teklif etseler kabul etmez diye düşünüyorum. Ya bu benim görüşüm. Şimdi bizim takımlarımız niye aynı sayıda gol pozisyonuna giriyor da veya aynı oranda işte topa sahip oynamıyor? Bizim takımların bir takım boyuna bakalım. Oynadıkları takım boyuna bakalım. Bir de hızlı, efektif hücuma bakalım. Direkt hücuma bakalım. Ya biz ağır, çok ağır hücum yapıyoruz. Öyle renk gidiyoruz ağır. Yani yeterince o zamanı hızlı bir şekilde değerlendirmiyoruz. Hızlı atak yapmıyoruz. Hızlı geçişler yapmıyoruz. Direkt hücum, direkt ataklarda sıkıntımız var. Biz o pozisyonu bulmakta zorlanıyoruz. Bir saniyede insan 2 adım atıyor. Bir saniyede 10 metre gidiyor, sizi kapatıyor. Onun için çabuk karar vermemiz lazım, çabuk hareket etmemiz lazım. Avrupalı çok çabuk karar veriyor, çok çabuk oynuyor. Direkt oynuyor ve yakaladığı pozisyonu değerlendiriyor. Biz ona göre yakalıyoruz pozisyonu ama direkt şut atılacak olduğu zaman atmıyoruz. Veya verilecek olduğu zaman pası vermiyoruz. O dip topları oynamıyoruz. O hızlı geçişleri yapmıyoruz. Bugün futbolda dinamizm orta sahada. Orta sahayı hızlı geçen takımlar avantaj elde ediyor. Hem de siz ne kadar iyi oynarsanız oynayın, hiç önemli değil. Eğer orta sahada iyi dribling yapmıyorsanız, iyi geçişler yapmıyorsanız, orta sahada direkt hızlı oyun oynamıyorsanız kaybedersiniz. Her şeyi kaybedersiniz. Tamam, futbolda santroforlar çok önemlidir, açıklar önemlidir, bekler önemlidir, kaleciler önemlidir. Orta saha oyuncular da çok önemlidir. Ama orta sahadan hızlı ataklar, driplingler ve geçişler, direkt hamleler çok çok önemlidir. Futbolun kalbi burasıdır. Orta sahanın hızlı geçişler. Biz bunu yapamadığımız için kaybediyoruz. Bütün problem buradadır.
1: Hocam harikasınız. Bir de tabii hep altyapıdan dem vuruyoruz son 2 dakikam. Bu altyapı konusunu niye çözemiyoruz sizce?
0: Ya altyapı konusu niye çözemiyoruz? Oraya bakış açımız iyi değil. Yani biz altyapılara bak şimdi, Özcan Sümer Hoca rahmetli Galatasaray'ı çalıştırdıktan sonra Trabzonspor'a geldi. Rahmetli Ahmet Suat Özyazıcı A takımın hocası, Galatasaray'ı bırakmış, milli takım hocalığı yapmış Özcan Sümer geldi, altyapı sorumlusu oldu Trabzonspor. Biz de orada hocalığa başladık onunla beraber. Ya insan yani bu kadar alçak gönüllü olabilir mi? Bu kadar vakur olabilir mi? Ama o takıma kimler çıktı? Kimler çıktı? O Trabzonspor'un efsaneleri hep oradan çıktı. Hep oradan çıktı. Şunu demek istiyorum. Yani siz hem eğitimli olacaksınız, hem deneyimli olacaksınız, tecrübeli olacaksınız, altyapı yönetimi. Şimdi işte beden spor yüksek kurulundan mezun olanları veya işte öğretmenlik yapanları veya işte böyle çok genç çocukları alıyorsunuz, altyapıya veriyorsunuz ve çocuklara eğitim verecek. Ya bu hocanın zaten eğitime ihtiyacı var. Eğitime ihtiyacı olan bir insanın eğitim vermesi düşünülebilir mi? Yani bir şeyi iyi anlayacaksınız ki iyi öğretebilirsiniz Emre. İyi anlamadığınız bir şeyi iyi anlatabilir misiniz? Anlatamazsınız. Şimdi burada hoca iyi eğitim almış ama daha gelişmekte, öğrenememiş. Onu nasıl karşı tarafa aktaracak? Aktaramıyor. Çok gençleri biz oraya koyuyoruz, olmuyor. Onun için orada deneyimli hocalar olması lazım. Bu milli takımlarda böyle olmalı, kulüp takımlarında da böyle olmalı.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
0: Rica ederim. Kendine iyi bak. Dikkat edin.
1: O zaman sizle kapatalım. Hatta Alpay'la kapatalım. Sizin sevdiğiniz bir Alpay şarkısı var mı? Eylül'de geldi şimdi.
0: Diğeri de olabilir.
1: Aynısı. Diğeri de olabilir. Fabrika kızı mı?
0: Fabrika kızı.
1: Çok güzel değil mi? Toplumu evet, ne güzel doğru. Anlatıyor.
0: Evet.
1: Peki.
0: Müthiş.
1: Onunla gidiyoruz.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın efendim.
0: Hoşçakalın. Sağ olun.

Fabrika kızı gibi olduk futbolda. Umut ediyorum ki gün yüzü göreceğiz. Umut ediyorum ki güzel günler yakın. Umut ediyorum ki futbol adına konuştuğum bu silsile içerisinde biz takımlarımızın Avrupa'daki serüvenlerinde ya o gün eleştirdik ama yarın her şey çok güzel olur diyebileceğiz. Ve umut ediyorum bu akşam Beşiktaş, Trabzonspor zafere adlarını yazdıracaklar. Her şey gönlünüzce olsun. Hayat size hep gülümsesin. Dikkat edin. Yağmur sıkıntılı. Ve en önemlisi de eğer işiniz yoksa evde kalın. Çünkü benden sonra Doğan var ve o da size seslenecek. Alpay'ı bir kez daha lütfen duayla, rahmetle ve saygıyla analım. İfatihanızı rica ediyorum Alpay için. Hoşçakalın.

0: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
1: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Kim ne dedi?
6: Dün gece geç saatlerde milli takım kampına katılan futbolculardan Altaylı Şanver, Gençler Birliği'nden Hasan, Bursa Spor'dan Ömer, Beşiktaş'tan Recep, Alpay ve Mutlu günün büyük bir bölümünü dinlenerek geçirdiler. 6 futbolcu akşam saatlerinde kamp yaptıkları otelin bahçesinde teknik direktör Fatih Terim'in nezaretinde hafif bir çalışma yaptılar.
7: Kampta bulunan 6 futbolcu şu anda otelin bahçesinde ilk çalışmayı yapıyor. Milli takım teknik direktörü Sayın Fatih Terim yanımızda. Sayın Terim, uzun bir aradan sonra tekrar İzmir'de bir milli maç ama çeşitli olumsuzluklar ve şu ana kadar Trabzon'dan da uçağın kalkmadığını haber aldık az önce. Bu şartlar ve durumda şu andaki düşünceniz ne?
8: Tabii dün akşam itibariyle ilk maçların bitimiyle toplanmak istedik ama şartlar böyle getirdi. Futbolcular ve teknik adamlar da her türlü şartı olan insanlardır. Biz de o şartlara uymaya çalışıyoruz. Sanırım bu gece belirli bir kısmımız bir araya geliriz. Yarın da uzaktan da Trabzon'da inmeyen uçaklarla Trabzon'un kalkmasıyla sanıyorum tamamlanırız. Biraz geç olur ama hazırlık maçıdır bu, olabilir.
7: Peki bu şartlarda yeni oyuncu davet etmeyi düşünüyor musunuz kampa?
8: Tabii. Bir iki tane oyuncu en azından bazı şeylerin paradını almak açısından çağırabilirim akşam.
7: Peki bunlar kimler, isim vermekte mahsur yoksa?
8: Yok, hiçbir mahsur yok. Sağ akşamüstü itibariyle İstanbulsporlu Saffet'le Gençler Birliği'nin Rahim'i çağırdım zaten. Evet. Onlar yola çıktılar, geliyorlar en azından iki kişilik.
7: Bunlara ilave olarak düşündüklerimiz?
8: Evet. Bunlara ilave olarak tabii Trabzon'un gelmemesi halinde birkaç kişi daha çağırabiliriz.
7: Peki şu anda lig, kupa, milli maçlar, futbolda gerçekten trafik yoğun. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Futbolcuların fizik ve psikolojik açıdan değerlendirmesini yaparsak.
8: Şimdi bu bizim bir defa bir sene önce sezon planlaması yaparken belli ettiğimiz, boş bıraktığımız hazırlık maçı olan bir yer. 15 Şubat. O yüzden kimse yani aniden çıkmış, kimsenin hesabını alt üst etmiş bir olay değil. Programlarımız çok kolay, hep beraber yapılmış. Bunun herkesin haberi var. İkincisi, artık bu sıkışıklığa yavaş yavaş futbolcuların alışması lazım. Bunu her zaman da söylüyoruz artık. Yani pazar, çarşamba, pazar bazı haftalar mecburen bu şekilde olacak dünyada. Bu milli maçta olmasanız yarın UEFA kupasında olacaksınız veya Şampiyon Kulüpleri kupasında olacaksınız.
7: UEFA'nın önümüzdeki
8: veya
7: sezon.
8: Kupasında olacaksınız. Evet. İlla olacaksınız yani. Onun için demek ki daha profesyonel, daha kendine dikkat eder hale gelmeli oyuncu.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Herkese mutlu sabahlar dileyelim. Sevgiler, saygılar olsun. Bazen nereden başlayacağını bilemezsin deyip noktayı koyarsın. Hiç başlamadan bazen bitirebilirsin bile. O yüzden öncelikle geçmiş olsun İstanbul'da ve aynı zamanda Marmara bölgesi içerisinde yaşanan bu su baskınları, yoğun yağmurun getirdiği sıkıntılar dolayısıyla mal konusunda daha fazla canı yanan, can konusunda bir sıkıntımız yok belki ama inanılmaz gerçekten zor bir gündü. Yani bunun Cendere taraflarında, Kağıthane'de, Vadi İstanbul taraflarında, oralar bir şey mi abi, sen gel bir de Sarıyer'i gör, Tarabya, İstinye o tarafları gör falan diye. Az önce sosyal medya üzerinden baktım da o kadar çok ilçesi var ki ve o ilçeler içerisinde de o kadar çok mahalle ve sokak adlarında dere geçiyor ki İstanbul'un. İşte bu ilk yapılaşmada şehir planlaması konusunda o derelerin olduğu yerlerin kenarlarına evler yapılmış. O derelerde yoğun yağmur sularının akmasına, işte ıhlamur derelerden tutunuz, işte Kağıthane'de Cendere deresinden tutunuz, işte Vatan Caddesi'nin altı zamanında bir dereymiş orası, Bayrampaşa deresi diye adlandırılıyormuş falan. O taraflarda böyle bir sürü bir dere var. O derelerin üzeri yollar yapılmış, kapatılmış, beton dökülmüş. Sonrasında onun üzerine de evler mevler alanlar filanlar işte. Şimdi bir de şöyle bir gerçek var. Hani bunları konuşmak konuşmak falan ayrı bir konu da, hani Vadi İstanbul'un olduğu yer kısmına bakıyorum. O kuzey ormanlarının sınırında olan yerdir. Arka taraftan devam eder böyle uzunca, işte Hastal Mastal falan, oraya kadar böyle gidersin yani. Yeni havalimanının olduğu yere kadar oradan gider. Tabii bu kuzey ormanlarının sınırı ve Cendere Deresi'nin doğal yatak olma konumuyla alakalı söyleyeceğim. Bu arada can kaybı da varmış, hatırlatmak isterim şeklinde bir yorum yapıldı ama ben hani gazetelerde görmedim, bu bir tufan diye mahsur kalan birçok insanla ilgili haberler maberler çıktı ama onu atlamış olabilirim, görmemiş olabilirim, benim hatam olur. Rahmet dilerim, mekanı cennet olsun. Bir çocuk hayatını kaybetmiş bu arada. İstanbul'da yollar göle dönünce trafiğin durduğu, çalışanların işe, öğrencilerin okula gitmekte zorlandığı, bodrum katlarını, iş yerlerini, hastaneleri, alt geçitleri, metroları falan su basınca Balat'ta su birikintisine basan 14 yaşındaki bir çocuğun elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği bilgisi gelmiş. Tabii şimdi suyu emen, yani canlı bir ekosistem var, o dere dediğimiz kısım canlı ekosisteme geçer. O yüzden rant uğruna yok edilip binlerce ağaç kesilip beton döküldüğü, sırf birileri daha çok zengin olsun diye uğraşıldığı o yerlerle ilgili olarak şu yaşanan sürpriz bir şey değil aslında. Yani buna şaşırmak, vay nasıl bu hale geldik falan demek, hani bizim hatalarımızdan bir tanesi. Yani doğal bir süngeri yok ediyorsun. Derenin yatağına... Neyse. İşte ilk şiddetli yağışta da su kendi yolunu buluyor, geri kazanmaya çalışıyor. İşte biz bunu 99 depreminde işte Değirmendere, Halıdere o taraflarda denizi doldur doldur doldur doldur doldur doldur doldur doldur. Oraya da binalar yapalım, oraya da yollar yapalım, oraya da bir şeyler dikelim. Birileri rant uğruna paralar kazansın falan deyince doğa diyor ki bir süre sonra, bunlar doğanın kanunları, o yüzden söylüyorum. O diyor ki benden aldığını bana geri ver diyor. Ya da ben alırım diyor yani. Benden alma. Ben sana yaşayabilecek yerler bıraktım. Çok kalabalıksan gelme zaten. Hani benden alma. Hani benden alma, aslında insan alma içeriye. Çünkü çok insan, nerede kalabalık orada falan diye. Yani şimdi şeye döndü konu. Beşiktaş, Dolmabahçe taraflarından bir su gelmiş. Hani bu yağmur böyle devam ederse İnönü Stadı'nda hafta sonu palamut falan tutabilme ihtimalleri falan deyip böyle latifesini yapan insanlar çıktı böyle. Sosyal medyada gördüm o videoları da yani. Ha şimdi şurada hani bunlara dokunmadan da ele almadan da iyi akşamlar, işte Galatasaray sonrasında Fenerbahçe'nin İngiltere'de döndüğü ve yaşadığı hezimetle ilgili 90 dakikayı değerlendireceğiz. Hepinize mutlu sabahlar falan deyip başlayamam programa yani. Hani bir şeylerin şikayetini nasıl rahat rahat yapabiliyorsak, vay bu İsmail hocam falan deyip hani İsmail efendi falan diyen çıkıyor. Çünkü başarısızlıkta hoca kavramı, o sıfatlar değişiyor. O İsmail var ya, o İsmail'e dönüyor. Anlatabiliyor muyum? Okan, Okan falan diye bağıranları hatırlıyorsunuz yani. Beşiktaş'ta orada burada şurada her tarafta vardı yani o teknik adam sıkıntılarının yaşandığı. Her gelenin de işte hocam dediği, bundan sonra seyret bak adam geldi, adam adam falan dediğin, ondan sonra olmuyor işte. Yani orada o kadar rahat eleştirebiliyorsun ki, vay efendim işte bunun oynatacağı topun da, adamın da, onu oraya kadroya koyanın da, onu transfer edenin de falan gibi öyle şeyler söylüyor. Ama böyle felaketler yaşandığında işte belediyeyi falan diyorsun, abi işte ama şimdi bu kadar yağmurda belediye ne yapsın ki deyip korumaya alanlar var, böyle inanamıyorum yani. İşte o rantlaşma, beton, bilmem ne, bu sevda ne olacak falan diye, hani İsmail hocanın bu Kerem sevdası falan diyorsun. Ulan dışarı bakıyorsun ya, bu şeyin, bu son dönemin beton sevdası ne olacak falan dediğinde, ama o kadar yerleşim, işte ev kiraları, o kadar bina yapılıp da hala kiralar falan, öyle öyle söyleyeceğim yani. O yüzden sosyal medyadan çok etkilenmeyin arkadaşlar. Ben de öyle bir gaza geldim. Öyle sosyal medyadan yaptım. Yani normale döneriz yani. Bir iki saat verin, normale döneriz yani. Yağmur bir bitsin, sonra kendimize geliriz. Hiçbir şey yokmuş gibi devam ederiz yani. Ya. Ne diyor? Japon mühendisler bize, zenginler dağlık kesimlerde. Ya biz evet o dönemlerde işte Kocaeli'de bunu birebir söylemişlerdi. Kocaeli'de 99 depreminde hasar tespitle ilgili olarak Japon mühendisler geldi. İşte o dönem radyan temel falan daha yeni yeni öğrenmeye başlıyoruz. Binaların altında işte zemin etütleri falan, oraman, jeofizik, hepimiz şey yaptık hani, Kandilli Rasathanesi'nde çalışıyormuşuz gibi sarsıntıların şiddetini böyle makinesiz hesaplamaya falan başlamıştık. Öyle 4 falan bu falan deyip öyle bir açıklanıyordu, 4.2 ah be falan deyip, ama burası belki zeminden dolayı çok salladı, o yüzden şaşırmış olabilirim, yoksa nokta atış yaparım ben falan diyen çıkıyordu. Şimdi tabii o zaman Japon mühendisler geziyor, diyor ki bak bu zenginler gibi dağlarda oturacaksınız. Oralar

Gece kondu. Sefa Sirmen anlatıyor o dönemi. Oralar gece kondu diyor. Zenginler diyor sahilde oturuyor. Sahilde oturulur mu diyor ya. Böyle bir zeminde diyor sahilde ev mi yapılır diyor. İşte herkes deniz manzaralı, denizi görsün, şehre yakın olsun. İki adımda hemen her şeye ulaşabileyim dur mu? Japonya'da sahil kesiminde şeyler otururmuş. Gelir seviyesi düşük olanlar. Öyle tabiri de kullanmak istemedim yani. Varoşlar işte şey.

0: o enerjiyi beklemek de çok enteresan yani. İşte sen bizi kendimize getirirsin falan diye. Yani birine muhtaç olmak da öyle, hani bizi sen toparlarsın falan. O ben değilim arkadaşlar ya. Dün Murat Boz mahsur kalmış abi diyor ya. Murat Boz'a gelene kadar orada o kadar çok insan var ki mahsur kalmış diye adlandırabileceğim. Ya. Gülme komşuna gelir başına deyip konuya öyle girmişler. Ya işte salı günü Galatasaray'la makara yapanlar çarşamba gününü hesaplamadılar mı falan diye. Bugün de Beşiktaş bakalım falan diye ne olacak diye. İşte tek umudumuz iyi ki Beşiktaşlıyım diyenler var. Bu Hoffenheim'ı da yenemiyorsan artığa dönenler var. Ya Edirne'den sonra onu da yenemiyorsan deme gibi bir lüksümüz yok. Şimdi dün hani biraz bodozlama gireceğim ve yalnız da girmeyeceğim tabii bu konuya. Bu konuyla alakalı olarak programa da onunla girecektim ama onun da bulunduğu yerde büyük sıkıntı vardı. O da Eyüp taraflarındaydı İrfan. İrfan 25 ve o da işte uğraşıyor. Geleyim gelmeyeyim dedim, hiç gelme, telefon bağlantısı yapalım. Hani biraz Fenerbahçe ile ilgili, bu hezimetle ilgili, kahır gecesi ile alakalı. Dün sadece işte futbolda değil, yaşantının içinde de vardı. İşte bahsettiğimiz konu, Türk sporunun geldiği nokta falan diye dün söyledim. Hatta vay abi sen nasıl adamsın falan döndü. Yani milli takımda birçok villayı konuşuyorduk. Bir sürü villadan bahsediyorduk. Şimdi şeye döndük. Tek villaya döndü konu diye. O villalar ne olacak falan derken en son Aston Villa öyle devam etti yani. İrfan ara diyorsun, ondan sonra olay meşgul, beni mi arıyorsun? Yok, beni de aramıyorsun. Fenerbahçe'nin en çok yani Fenerbahçe için aslında en son söylenecek şeyi en başta ifade etmek lazım. Savaşmayan bir Fenerbahçe, hatası çok, kalitesi olmayan bir Fenerbahçe. Hani o çok bu çok, o yok bu yok diyerek bir sürü şey söyleyebiliriz tabii. Öyle istatistiğiydi bilmem nesiydi, onlara çok fazla bakılmaz. O tarz şeyler değil konu. Ulaştık en sonunda.
1: Evet.
0: İrfancığım günaydın, mutlu sabahlar olsun kardeşim.
1: Günaydın, mutlu sabahlar.
0: Öncelikle geçmiş olsun. Senin de bulunduğun yerde gerçekten büyük bir felaket yaşandı aslında. Onu bir felaket diyelim çünkü. Doğal bir felaket bu. İşte bunun evet. Sebepleri konuşuluyor. Her şeyi eleştiriyoruz ama maalesef bu işte yerel yönetimleri, belediyeleri çok fazla eleştiremiyoruz. O yüzden belli bir noktada, ama hataları da farkındayız, biliyoruz da ne yapalım işte kısmına geliyor. Silivri Soğuktur'a dönüyor konu. Ondan sonrasında biz konumuza geri dönelim mantığı yapıyoruz ama önce büyük bir geçmiş olsun diyerek başladım ben. Tabii ki tematik bir kanalız, spor radyosuyuz ve bunun üzerinden gidiyoruz. Dün bir kahır gecesi yaşadık, coğrafi olarak da iklim olarak da, ama bir de futbol olarak da hoş bir gece değildi. Gülme komşuna gelir başına yaşandı. Fenerbahçe'den Villa'ya karşı 4-4'lük bir istikrar mağlubiyet konusunda. Ama savaşmayan bir Fenerbahçe gördük. Hata yapan Fenerbahçe gördük. Kalitenin çok olmadığını, temaslı futbolun olmadığını. Hani iki tane sarı kart çıkmış. Hani böyle bir 4-0'lık 5-0'lık mağlubiyetlerde en azından ben 5-6 tane sarı kart beklerim. Hiç olmazsa hani top geçer adam geçmeze dönmesi gerekmez miye gidiyor kafam benim İrfan. Ne dersin?
1: Valla çok doğru söyledin. Önce tekrar herkese geçmiş olsun. Vefat eden vatandaşlarımıza da Allah rahmet eylesin. Dün ben dışarıda izledim maçı. Ve gerçekten inanılmaz bir yağmur vardı. Belki de ben ilk defa bu kadar yağmur, yani şiddetli yağmur, yani tam uzun süre oluyor, yani yarım saat bir saat geçişler oluyordu ama ilk defa bu kadar uzun süreli yağdığını gördüm. Hı hı. Gerçekten herkese geçmiş olsun.
0: Ben bu arada 5-0 5-0 demişim, en son orada kaldım. 6-0 sonuçlandı ya maç.
1: Oyuncu düzeltiler diyorsun ama.
0: Hemen anında tabii.
1: Ya şöyle söyleyeyim, ya ben Fenerbahçe

0: Fenerbahçe'ni bu kadar kötü, yani şöyle aslında Fenerbahçe maça çok da kötü başlamadı ve ilk yarı özelinde pozisyonlar falan da buldu, yani kaçırdı goller vardı ama çok basit top kayıpları yaptı Fenerbahçe. Özellikle orta sahada bu kadar basit top kaybı yaparsan ve karşındaki rakip de her ne kadar bu sezon çok kötü olsa da Premier Lig gibi, bu hataları çok değerlendirir. Fenerbahçe kendi bireysel hatalarıyla kalesinde golleri gördü. Maçı arkadaşlarla beraber izliyoruz. Yani maçı izlerken şunu söyledim arkadaşlar. Dedim ki 64. 60. dakikada falan. Ya Fenerbahçe kaç faul yaptı bir baksana dedim. Sadece 65. dakikaya kadar sadece 3 faul yapmış Fenerbahçe. Temassız futbol yok. Sertlik yok. Mücadele yok. Ondan sonra bu sonuç kaçınılmaz. Teknik heyette bakıyorsun, teknik heyette kenardan, ben nasıl televizyondan maçı izliyorsam, ben İngiltere'ye gitmedim, nasıl maçı televizyondan izliyorsam teknik heyette maçı kenardan izledi. İlk yarı kötü bir futbol var. Tamam, pozisyonlara gidiyorsun ama bireysel hatalar da var. Ama aynı kadroyla sahaya çıkıyorsun. Yani bir değişiklik yapmıyorsun, oyuna müdahale etmiyorsun. Şimdi oyuna müdahale etmiyorsun ve 64. gol yiyene kadar da oyuncu değişikliği yapmıyorsun. Yani şimdi bunun açıklanacak bir şeyi yok.
1: Aa, olur mu ama
0: İsmail,
1: Keremsiz
0: İsmail.
1: başladı. Keremsiz başladı İrfan.
0: Abi yani şunu söyleyeyim, Keremsiz başlayabilirsin. Madem tamam, ikinci niye Kerem oyunu almadın? Şimdi o çok aslında eleştirecek
1: O ne
0: noktalar.
1: biliyor musun? Bak sana böyle bir şey söyleyeceğim. Ya bir hoca bir futbolcudan vazgeçmeyince ve o futbolcu eleştirilince İsmail Hoca'nın bundan çok fazla etkilenip o oyuncuyu silme gibi bir rahatsızlığı var.
0: Ya aslında şöyle söyleyeyim. Bak geçen yayında ne demiştim ben başında?
1: Oyun planında görmek istemiyor.
0: Demiyor,
1: Kendi sistemine
0: tamam.
1: uymadığını söylüyor dedi.
0: Neneyi oynatmıyor hoca değil mi? Yani şimdi Neneyi niye oynatmıyor? Neneyi oyuna girdikten sonra yeterli performans gösteremediği için oynatmıyor. Yani Neneyi 4-0 oldu, Neneyi oyuna alıyorsun. Yani artık iş işten geçmiş. Oyuncular mental anlamda çökmüş durumda. Ya şimdi Nene'den girip ne yapmasını bekleyebilirsin yani. Hiç bugüne kadar ne golye ihtiyacın olduğu dakikalarda ne oynamışsın? Bu maçta ne oynuyorsun? Bu maçta işte maç bitmiş artık Lukaku'yu sonradan oyuna dahil ediyorsun. Sonra diyorlar ki Lukaku bir şey yapamadı. Yani baştan sona yaptığı değişiklikler de oyuna müdahalesi de hatalıydı hocanın. Ama şunu da söyleyeyim, İsmail Yüksek. Bireysel çok fazla hata yaptın, çok fazla top kaybı yaptın. Gendouzi çok kötüydü orta sahada.
1: Gendouzi'nin
0: Gendouzi'de.
1: düşüşü biraz sadece bu maça göre değil yani, Gendouzi hatta bir de Kante'siz olunca defoları da tam ortaya çıkmadı mı?
0: Daha zaten Kante, ya şu da var. Yani şunu da, yani milli ara değil mi? Milli ara yaptı Fenerbahçe. Üç. Yani bu Kante ve Gendouzi milli araya gitmedi. Yani bu kadar mesela Kante'nin sakatlığı hani biraz şanssız diyeyim ama milli takımda kalan oyuncuların performans, milli takıma gitmeyen oyuncuların arada, milli arada burada çalışan oyuncuların performans olarak geriye gitmesi de çok düşündürücü. Yani şimdi bu kadro, şimdi tamam Şampiyonlar Ligi diyoruz, Aston Villa diyoruz ama geçen sene de aynı kadroyla, geçen sene de Aston Villa oynadı. Geçen sene kupayı aldılar bu anlamda ama o kupayı alan Aston Villa çok farklıydı. Yani bu takımdan çok daha güçlüydü. Roma, hatta ilk oynadığın Roma ekibiyle, yani Roma çok formdaydı. Roma ile tartışılmaz. Yani sen Roma'ya karşı çok birebir çok iyi mücadele
1: Şimdi
0: ettin.
1: bu oyuncular falan diyoruz ama kulübün de yapmış olduğu bilgilendirme vardı ya, işte Asensio, Kante ve Lukaku'nun açıklamalarıyla. Lukaku niye oynadı? Baldır bölgesinde reaksiyon tespit edilmişse. Diğerleri niye oynamadı? Öyle reaksiyonlar, öyle rehabilitasyon sonra.
0: Şöyle söyleyeyim, zaten Kante'yi o skoru ele aldıktan sonra 3-0, 4-0 olduktan sonra Kante'yi oyuna sokmak, madem bir hafif bir sakatlığı var, oyuna sokmak zaten olmaz. Yani oyuncuyu tamamen kaybeder.
1: Kendi girmek istemedi diye yapılan yoruma katılır mısın?
0: Yani şöyle söyleyeyim, olabilir. Niye olmasın? Yani çünkü oyuncu da kendi, zaten hoca bunu basın toplantısında söylüyor. İşte söyledim ama gidersem hani sıkıntı yaşayabilirim, takıma tam anlamıyla katkı veremeyebilirim demiş oyuncu. Zaten bunu hoca söylüyor. Ama şunu söyleyeyim. Bence milli maç arasında burada kalan oyuncuların daha da geriye gitmesi aslında soru işareti. Zaten Greenwood sahada yoktu. Eyüpspor maçında da yoktu. Gendouzi zaten kötüydü. Kante olmayınca orta saha tamamen dağıldı. Yani ama şu var, bu kadar kolay Fenerbahçe teslim olmaması gerekirdi. Yani Roma maçındaki gibi bir kere sahada konsantre değildi oyuncular. Roma maçında tamamen sahaya konsantre bir takım vardı. Ama burada teknik ekibin işi işte futbolcuları...
1: O zaman şeye maça... geleceksin İrfan. Rize maçındaki kötü oyunla kazanmak da güzel bir şey ama buradaki reaksiyon farklı olur. Orası Şampiyonlar Ligi. Yani Roma maçı öncesinde de kötü oynayan bir Fenerbahçe vardı ama Roma'da tanıyamamıştık dedik. Burada da ama aynısını bekliyorduk.
0: Şöyle söyleyeyim, ben şimdi Şampiyonlar Ligi'nden daha farklı bekliyordum. Çünkü lig farklı, Şampiyonlar Ligi farklı. Yani Şampiyonlar Ligi'nde oyuncuların kendini gösterme adına daha sahada daha fazla mücadele edeceğini, daha sert oynayacağını, daha konsantre olacağını düşünüyordum. Çünkü Şampiyonlar Ligi ayrı bir vitrin. Ama bunu göremedik. Yani sahada Oğuz Aydın dışında şu oyuncu çok fazla ön plana çıktı diyemeyiz. Yani bir de Ederson'da kalabilirse, Ederson'da hani 7 gollerde ben çok hatalı görmüyorum. Ama Oğuz Aydın dışında sahada mücadele eden, ağzı duyan, isteyen oyuncu yoktu. Yani sen de bunu görüyorsun ilk yarıda. Ya buna müdahale etmiyorsun. Yani ilk yarıdaki oyuncu değişikliklerini yapsan belki 3-0 olur ama yani orada skoru daha da şey yapması. Yani şu anda 6-0 bir skorla sahada mağlubiyet ayrılıyorsun ve iki gün sonra ciddi bir ligde daha önemli maçın var. Alanyaspor maçı var. Mental anlamda dibe vuran bir takım var. Şimdi Alanyaspor maçı kolay geçmeyecek. Fenerbahçe adına daha zor geçecek. Şimdi bakıyorsun Oğuz dışında mücadele etmeye çalışan belki de İrfan'ı sayabilirsiniz. Orta sahada bir şeyler yapmaya çalıştı. Şunu belirteyim. Burada mücadele etmezsen ya şimdi bakıyorsun toplam 90 dakika boyunca kaç foul yapmış Fenerbahçe? 6 foul. Bu 6 foul'un 2-3 tanesi de çekme, geriden çekme. Yani bir
1: bu arada Aston Villa'nın 12 faul'ü var ha.
0: Ayşe onu diyorum, 12 senden daha fazla foul yapmış. Adamlar rotasyon o kadar rahat geçiyor ki mücadele yok, sertlik yok, temas yok, hiçbir şey yok Fenerbahçe'de ve kötü oynayan oyuncular da ikinci yarıda da halen oyuna devam ediyor. Yani oyuna müdahale etmesi gerekirdi hocanın. Yani bireysel hatalar içinde sadece bireysel hatalara bağlı. Ben Fenerbahçe iyi oynadı, işte ilk yarı iyiydik, bireysel hatalarla gol yedik. Ama bireysel hataların bu kadar olması da, bireysel hatalardan bu kadar fazla gol yemesi de Fenerbahçe'nin yine teknik heyetin sorunu. Yani bunu çözecek olan da teknik heyetin şeyi. Yani bunu müdahale edersin, kenardan çağırırsın oyuncuya, gerekli uyarıları yaparsın. Bunu da görmedik. Yani bu seviyedeki takımlarla oynuyorsan hata yapmaman lazım. Sahada tam anlamıyla konsantre olman lazım. %100'ünü vermen gerekiyor. Biz dün Fenerbahçe'de bunu hiçbirinde görmüyoruz. Yani bunu söyleyeyim. Böyle bu sonuç Fenerbahçe'ye kesin ama kesinlikle yakışmadı. Yani burada sonuç sebep değil. Yani sorumlu oluyorsun bu noktada. Burada da aslında teknik heyetin bir öz eleştiri yapması gerekiyor. Şimdi Asensio konusuna gelirken, madem Asensio sakat, niye götürdünüz? Oraya kadroya alıyorsun. Kadroya aldıysan bu oyuncuyu kadroda oraya götürsen en azından yedek kulübesinde oyunu tutardın ve yedek kulübe yani şeylere izin vermezdin, spekülasyonlara izin vermezdin. Veya gerekli bilgilendirmeleri maç öncesi yapardın. Yani buradan önce gitmeden önce maç öncesi bu bilgilendirmeleri yapardın. Kante'nin sakatlığıyla ilgili durumu dün biliyorduk biz aslında. Ben yayına
1: bak, bu akşam mesela Beşiktaş'ta Vlahov için olmayacağını neredeyse 1,5 gün önce öğrendik.
0: Ya şöyle söyleyeyim Doğan, ben bunu mesela dün Kante'nin yerine, hatta şöyle de Kante'nin sabah yayınlarında belki bağlandığım zaman da söyledim. Ben işte Asensio oynamayacak, hani İrfancan Kahveci'yi bekliyorum dedim. Kante'nin bir diş sakatlığı var, oynayıp oynamayacağı maç günü belli olacak dedik. Ya yani bunu bilgilendirmesine bir gün önceden yapsanız, bilgilendirmeyi bir gün önceden yapsanız belki bu kadar spekülasyon olmayacak. İnsanlar işte maç günü işte oradaki şeyler altında, işte oyuncuların oynamayışının altında bir neden aramayacak. Zaten maçın hemen öncesinde bu yapılınca insanlar kafalarında soru işaretleri oluştu. Şimdi baktığınızda Fenerbahçe'nin şu an önünde kritik bir maç var. Alanyaspor maçı. Şimdi mental anlamda dibe vurmuş bir takım var. Bu takımı bu kadar kısa süre içerisinde belki de öğleden sonra gelecek takım antrenman yapma fırsatı bulamayacaklar. Bu kadar kısa süre içerisinde bu maçı hazırlaman gerekiyor. Yani üzerinde büyük bir baskı olacak. Şimdi burada teknik yönetimin üzerine yine büyük bir görev düşüyor. O, burada oyuncularla teknik yönetim artık bir araya gelecek, analizlerini yapacak, yanlışlarını ortaya koyacak ve bu maça en iyi şekilde hazırlanacak. Ama ne olursa olsun şampiyonlar
1: teknik
0: günde...
1: Teknik ekip analizlerini yapacak, şapkayı başının önüne çıkartıp öyle şeyler mi söyledin az önce? Analiz mi yapacak dedin teknik ekip? İlk defa eleştirilmiyor İsmail Hoca, İrfan.
0: Valla ben biliyorsun...
1: Hangi analiz, ilgili... kaçıncı analizi yapacak? Kaç analiz evet. hakkı var ya da?
0: Ya şöyle söyleyeyim, yani Doğan, yani bir şekilde artık herkes şapkasını önüne koyacak. Yani bu kabul edilemez. Geçen seneki Aston Villa daha güçlüydü. Onu söyleyeyim. Geçen seneki Aston Villa bu Aston Villa'dan daha güçlü bir Aston Villa'ya karşı oynadın ve başa baş mücadele ettin o takımla. Yani buradaki şey işte kadroya veya başka bir şeye bağlayamazsın. Fenerbahçe çok iyi hazırlanmamış bu maça. Demek ki ve bu noktada gerekeni tam anlamıyla yapamadığını söyleyebilirim.
1: Ya şöyle söyleyeyim sana, Aston Villa falan diye bahsediyoruz. Bu Aston Villa işte o Aston Villa ligin sonuna doğru düşme potasına en yakın takımlardan bir tanesi. Hani bugün Fulham'la oynasaydık daha Premier Lig'de galibiyet olmayan bir takımla garanti galibiyet diye sahaya çıkabilir miydik sence? Abi sonuçta bir İngiliz takımıyla oynuyorsun, bir Premier Lig ekibiyle oynuyorsun.
0: Ya yok
1: oradaki
0: ya,
1: oradaki an, bak oradaki hani ikili mücadele, oradaki ne bileyim konsantrasyon, motivasyonu geçtim ben. Teknik taktik kondisyon anlamında söylüyorum. Bizde olmayan şeyler. Bizde Galatasaray'ın bak maçı öncesinde gazetelerde şunları okudum ben. Onlarda bu olabilir, onlarda şu olabilir. Tamam onlarda büyük paralar da olabilir ama bizdeki yürek yok onlarda falan diye biz öyle gazlara geliyoruz. Ya bırakalım bu işleri artık, bizde yürek, ciğer, miğer, dalak, malak. Bizde daha fazla, yani bizdeki yürek belki onlarda yok ama bizden daha fazla dalakları var, ciğerleri var. Anladın mı? Kasları var, yapıları. Bir tek yürekleri yok nedense. Beyinleri var.
0: Abi bunu,
1: belki
0: bunun şeyle bahsedemezsin. Mesela gidip Viking takımı yenebiliyor değil mi? Yani hani Viking takımı.
1: Yani yenemedi de neyse, yeniyormuş gibi oldu. 3-3 mü ne kaldı onlarda?
0: Yani hani şöyle söyleyeyim yani, ama iyi mücadele ediyor değil mi? Bunlarla şey yapıyor. Yani sen de mücadele edebilirsin ama sen bu onların sertliğine aynı sertlikle karşılık vermek zorundasın. Şimdi bunu sen orada mücadele etmezsen, yani o aynı sertliğe bu karşılık vermezsen, orada sağdan yenilgiyle ayrılman çok normal. Çok fazla bireysel hata yapıyorsun ama şimdi sahada bir savaş var mı? Kavga eden, isyan eden bir isim var mı? Yok.
1: Abi yani yok, bir sahadan, de şöyle söyleyeceğim. Sahadan... Abi bu takımda İsmail dediği zaman, hani iki tane İsmail'e gidiyor çünkü konu. Hani İsmail'in dünkü bireysel hatalarından sonra abi oraya Kante, Gendouzi, İsmail'i koyacaksın diyenler bugün İsmail'den hani bahsederken tüyleri diken diken bahsediyor, anladın mı?
0: Abi şöyle söyleyeyim, şimdi sen İsmail'i tüyleri diken diken bahsediyor. Şimdi İsmail bir top kaptırdı, gol yedi değil mi? Oyuncu mental anlamda dibe vurdu. Sen iki İsmail'i kaltı da oyundan çıkartırsın. Bu oyuncunun daha fazla iplanmasının önüne de geçersin. Ama sen 70 dakika bu oyuncuyu bekletirsen, İsmail'de penaltı versen, oyuncuyu tamamen kaybettim şimdi.
1: 67'de de penaltı yapınca manzambiyi düşürüp.
0: Adamın yüz ifadesini gördün mü zaten? Yani oyuncunun yüz ifadesini, mental anlamda dibe vurduğunu. Sen şu anda İsmail'i de kaybediyorsun. Şimdi sen sahada savaşırsın, kavga edersin, isyan edersin. Kimse sesini çıkarmaz taraftan, sana tepki göstermez. Ama gelir der ki mücadele ettin, bağrına basar. Ama Fenerbahçe savaşmazsa, kavga etmezse, isyan etmezse çıkıp bugün böyle bir yenilgi de çok normal olarak değerlendirirsin yani. Çünkü folle sayısına bakıyorsun, yani 67. dakika, 65. dakikaya kadar 3 tane
1: folle. Bir tane Galatasaray taraftarı var, bir rahatlasın. Yaklaşık olarak 39 tane aynı mesajı atmış. Onu ben bir okuyayım sana, o aramızdan bir ayrılsın. Hani okuttu ya, ondan sonra bir rahatlasın. Abi sertlik yok diyorsa, Türk hakemi yok, Şikrinyar yiyorsa, dirsek atsaydı kırmızıyı nasıl veriyor bak gör. Lütfen bunu sor İrfan 25'e diye yazmış da.
0: Abi,
1: şimdi burada Torreira ile ilgili olarak Fenerbahçeliler de sürekli olarak onu söylemişti. İşte Avrupa'da bak gördün mü hakem nasıl çıkartıyor çat çat, Türk hakemleri yok falan diye. Aynı şey devir döner muhabbeti yapılıyor şimdi Galatasaray'ın. İşte sertlik
0: abi,
1: yok.
0: Abi şöyle söyleyeyim. Sertlik yok. Yani Şikrinyar aynı mücadeleyi orada da gösterdi. Yani Şikrinyar aynı sertlikte Orada da mücadele etti ama bunu sadece bu yeni Şikliniyar'a bağlayamazsın. Takım anlamında zaten çok kötüydü Fenerbahçe. Şikliniyar bir iki tane pozisyonda yine engellediğini de gördük. Ama sen orta sahada oyuncunu sadece mesela Rize maçında da aynısını yaşadı Fenerbahçe. Orada ne dedik? Kötü futbola 80. dakikaya kadar izlediğin zaman hani 3-0 yendi Fenerbahçe ama 3-0'ı maçı izlemeyen bir kişi der ki Fenerbahçe rahat kazandı. Hayır, rahat kazanmadı. Orada Ederson kurtardı. Şikliniyar ve Ake'nin kritik müdahaleleri vardı. Ha, bugün Şikliniyar Ake'de diyelim ki gününde olmadı ama bu food score farklı anlamda yani farklı olarak çıktı. Şimdi bakıyorsun oyunculara yani burada beklentilerin çok uzağında bir performans sergilen oyuncular var. Hani bir tanesi olur, iki tanesi olur. Ama Oğuz Aydın dışında ya da bir tane İrfan'ı sayarsan İrfan Can Kahveci dışında sahada mücadele eden oyuncu olmayınca böyle sonuçlarla karşılaşırsın. Herkes tabii şapkasını önüne koyacak ve eleştirisini yapacak. Şimdi şey mevzusuna gelirsek de teknik anlamında yani eleştirilere bakıyorsun. Geçen sene Aston Villa Premier Lig'in 5.'siydi. Avrupa Ligi'ni kazanmıştı. Ama o kadroyu yedeklerle yani sahaya çıkan oyuncular mesela şu anki kadroya baktığın zaman Fenerbahçe'nin neredeyse yedek kadrosuna çıktı. Orada iyi mücadele etti. Bu kadronun eksikleri var mı? Var. Ama Aston Villa'ya karşı bu skoru almayı bu kadroyla açıklayamazsın yani bu farklı bir şey. Yine şimdi hocanın müdahalesine bakıyorsun. Kötü oyun var. İsmail kötü.
1: Bu arada maç başlamadan önce anonstan sonra tabii Aston Villa taraftarı Greenwood'a çok büyük tepki gösterdi. İnanılmaz her topu ayağına aldığında ıslıklı mıslık falan filan. Orada da bir çöküş var farkındaysan yani Greenwood. İki tane tamam, topu öyle bir şey ki şey gibi dönüyor konu ne derler. Öyle bir fırsat geldi ki Greenwood'dan o kadar kötü iki tane vuruş izledik ki. Hani o taraftarı susturabilecek Greenwood'ken o fırsatı bile değerlendiremedi anladın mı? Yani motivasyon anlamında takım hiç hazırlanamamış İrfan.
0: Abi şöyle söyleyeyim sen müdahale et işte oyunu o zaman. Greenwood'u çıkar başka bir şekilde müdahale edebilirsin.
1: Ama şimdi bak bir de şundan şikayet ediyor dinleyenler.
0: Oğuz Aydın
1: abi forvet çıkartıp forvet alıyorsun. Orta saha çıkartıp orta saha alıyorsun. Kanat çıkartıyorsun kanat alıyorsun. Ya bir hamle yap Allah aşkına ya dönüyor konu.
0: Abi yapabilirsin. Elinde şey var. Oponk var mı değil mi? Oponk'u da alabilirsin. Üçlüye dönebilirsin. Farklı bir oyun sistemine dönebilirsin. Greenwood'u çıkartabilirsin. O bölgeye... Ya
1: orta sahan çökmüş zaten senin.
0: Oğuz Aydın'ı sağa çekip Kerem'i sola alabilirsin. Yani farklı şekilde değerlendirebileceğin şeyler var. Ya da hani tercihler var. Bunu yapabilirsin. Ama dediğim gibi ben nasıl televizyondan izliyorsam İsmail Hoca da kenardan izledi. Şimdi burada Şikliniyar'a bakıyorsun eleştirileri var. Yani Şikliniyar'da çıktı maçtan sonra bu dedi sonuç utanç vericidir dedi. Gerçekten de utanç verici bir sonuçla karşılaştı Fenerbahçe. Yani şimdi kimse bunu 6-0 yenildi Fenerbahçe bir Şampiyonlar Ligi olarak üç şey yapmasın. Bence utanç verici skorlardan bir tanesi Fenerbahçe adına. Fenerbahçe'nin ben az önce şunu söyledim. Milli takıma gitmeyen oyuncuların performansında düşüş var. İşte burada aslında soru işareti. Antrenman o zaman antrenman metodolojisinde bir çalışma temposunda bir problem mi var? Biraz oyuncular arasında yani uyum sorunu diyelim yani iletişim sorunu mu var? Bunlar sıkıntı. Fenerbahçe'de hani skorlar iyi gelince bunlar belki daha çabuk onarılır ama skorlar kötü gelirse sıkıntıyla karşı karşıya kalmalıdır, kalınabilir. Bu yüzden buna hemen müdahale edilmesi ve sorunların çözülmesi gerekiyor. Bu gerçekler var yani ortada bir gerçek var. Bu gerçeklerin halının altına süpürülmemesi lazım. Müdahale edilmesi gerekiyor. Artık bunların çözülmesi gerekiyor. Mesela Şikliniyar çıkıp maçta kamera karşısına geçiyor. Takımdaki eksikleri dile getiriyor. Saha içi organizasyondan bahsediyor. Teknik taktikten bahsediyor.
1: Vallahi bizim için utanç verici bir gündü diyor. Onu söylüyor. Ondan sonra birlik olmamız gerekiyor diyor. Hangi konuda birlik değil Fenerbahçe?
0: Valla bildim olmasın. Şimdi bugüne kadar zaten Fenerbahçe aramdan da zaten şu anda taraftar açısından, camia açısından, yönetim açısından, teknik heyete, futbolcuya her türlü destek veriliyor. Ama şeklin yanında dediği gibi de maçtan sonra şunu söylemek lazım doğru. Yani bugün onlar yani Fenerbahçe için dün utanç vericiydi. Her Şampiyonlar Ligi'nde ilişkinin yarasında net bir şekilde aslında olayı anlattı. Her detayın bedelini ödüyor. Küçük hatalarla karşılaşırsanız, yani küçük böyle hatalar yaparsanız bu tip organizasyonda bunlar hemen çabuk değerlendiriliyor. Öz eleştiri yapması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Şikliyar'ın sözüyle dilenlerim. Silkelenmesi ve gerçek kimliğini, yüzünü göstermek zorunda Fenerbahçe. Saklanacak yerimiz yok diyordum işte dünkü açıklamada.
1: Evet,
0: Bugün
1: yüzümüzü göstermeliyiz. Bugün utanç verici bir gündü diyor.
0: Aslında en önemli şeylerden bir tanesi şu, saklanacak yerimiz yok. Bugün yaşananlar sahaya yansıyan tablo tek kelimeyle utanç vericiydi.
1: Evet.
0: Yani şu cümle
1: ondan sonra konuşmaya gerek yok zaten, her şeyi anlatmış.
0: Tek cümle aslında, tek cümle dünkü tabloyu özetleyen cümle. Yani Şiktir yani şu cümlesi. Bugün yaşananlar sahaya yansıyan tablo tek kelimeyle utanç vericiydi. Bu seviyeyle böyle umursamaz oynayamayız diyor. Bu kadar kolay ve basit top kayıpları yapamayız diyor. Takım olarak standartlarımızı ve seviyemizi acilen yukarı çekmek zorundayız diyor. Bunu
1: mesela ben sana şöyle söyleyeceğim.
0: Bir söyleyeceğim. Özür dilerim. Şiklin ya bu söylemin hangi maç sonrası buna benzer bir söylem daha yapmıştı. Beşiktaş derbisi sonrası.
1: Evet.
0: Bak yani bu oyuncu takım kaptanı, tecrübeli bir isim ve ikinci kez takımın organizasyonu ile ilgili eleştiride bulunuyor. Aslında bu takım içerisinde sorunların olduğunu gösteriyor. Adam diyor ki bunun çözülmesi gerekiyor diyor. Bunu çözecek de teknik heyetinde bu konuda artık bir şekilde hani bunu söyleyebilirim ancak ya. Daha da çok
1: ya
0: şeye
1: dün
0: girmeyeyim.
1: Fenerbahçe taraftarı gene üzerine düşen görevi yaptı. Deplasman tribünleri her zaman ayrıdır. Orada bir de gurbetçi tabii yoğunluğu fazlası var. Hani yıllar sonra belki ilk defa Fenerbahçe'yi canlı seyretme imkanı bulanlar bile olmuştur. Tabii Villa Park'ta önce tezahüratlar vardı. Ondan sonra farkın açılmasıyla o tezahüratlar protestoya döndü. İsmail Kartal'a istifa çağrısına kadar dönen protestolar olmaya başladı. Bu İstanbul'da da en ufak bir sıkıntıda kıvılcım olarak gözükebilir mi?
0: Valla taraftara, oradaki taraftarlara yani buradan da giden çok taraftar oldu. Orada İngiltere'de bazı zorluklarla da karşılaştılar. En azından o oyuncuların taraftar için mücadele etmesi gerekirdi. Taraftarın isyanla yani taraftarın söylemine söyleyecek bir şey yok. İsyandan da sonuna kadar haklılar. Sahada en azından mücadele etmeyi, savaşan, sertliğe sertlikle karşılık veren, kafaya yani tekmeye kafasını koyan bir takım bekliyorlardı ama bunu hiç görmediler. Sahada isteksiz, arzusu olmayan, mücadele etmeyen bir takım vardı. Ve sonuçta taraftar da tepkisini dile getirdi. Ve buradaki tepkiden en fazlayı da Sayın İsmail Kartal gördü. Bu yansır mı? Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi Alanyaspor maçı o yüzden kritik bir maç. Alanyaspor maçında umarım olmaz ama olumsuz bir sonuç alırsa o zaman yansır. Yani bu yansır çünkü ligde de çünkü Fenerbahçe'nin çok yoğun bir maç periyodu var. Alanya, Slavia Prag ve Galatasaray. İşte önünde 3 maç var. Bu 3 maçı Fenerbahçe Alanya'yı yener, Slavia'yı yener, Galatasaray'ı da yenerse o zaman farklı bir tabloyla farklı bir şey konuşuruz. Ama bu 3 maçta alınacak olumsuz sonuçta da farklı bir şey konuşuruz. Hatta bu 3 maça kalmaz. Alanya maçında alınacak bir olumsuz sonuç Fenerbahçe'de farklı şeylerin konuşulmasına neden olabilir.
1: Sana şöyle bir soru soruluyor. Senin bu konuda içten cevap vereceğini düşündükleri için biz burada diyor lambur lumbur konuşuyoruz. İsmail Hoca gitmeli diye söylüyoruz ama diyor Şikriniar öyle söyleyemiyor işte. Bence hocasından memnun değil diyor. O mesajı öyle mi aldın sen de?
0: Az önce buna ben yani ben şöyle söyleyeyim. Bunu net söylemek çok doğru değil ama yani oyuncu iki kez oyun takımın
1: aynı şeyi söylüyor değil mi?
0: saha içi organizasyonu ile ilgili eleştirilerde bulunuyor. Teknik ve taktik eleştirilerde bulunuyor. bunu takım kaptanı olarak, tecrübeli bir futbolcu olarak söylüyor. Demek ki oyun anlayışından çok memnun değil. Yani sadece bunu söyleyeyim ben. Zaten aslında Şiklin yarın bir maç sonrası da Ake de aynı benzer açıklamalarda bulunmuştu. Yani burada demek ki bazı sıkıntılar var Samandıra'da. Yani bunun çözülmesi gerekiyor.
1: Galatasaray Aston Villa ile oynayacak. Galatasaray Aston Villa'yı yenerse ne olur biliyor musun diyor bir dinleyici.
0: Doğru söylüyor. Tepkiler daha da artar. Ki Galatasaray Aston Villa'yı yener, onu söyleyeyim ya.
1: Alanya Spor maçı kolay İrfan. Merak etme deyip konu nereye bağlanmıştır tahmin et.
0: Ya bence her maç zor. Yani bugünkü yani şöyle söyleyeyim, o oyundan yani mental anlamda dibe vurmuş bir futbolcu grubu var. Buradan toparlanması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Tabii bunun için yine yani bir lig olması lazım. Çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Yanlışlarını görüp oradan buradan dibe vurmuşken dipten yukarı doğru çıkması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Alanya maçı o yüzden zor. Yani bu Alanya değil de başka bir takım olsaydı şu maç skordan sonra yine zor olurdu. Çünkü Fenerbahçe'nin oyununun çok iyi olduğunu söyleyemeyiz. Fenerbahçe'nin bakıyorsun Rize Spor maçında yine kötü oynadı Fenerbahçe. 80'e Rize belki orada 70. dakikada öyle bir pozisyon Ederson kurtarış olmasa 1-1 olsa belki orada maçı da kaybedebilirdi o skorla. Ama yani Fenerbahçe bir Eyüp Spor maçı dışında, bir Roma maçı dışında, bugüne kadar oynadığı resmi maçlarda çok iyi performans ortaya koyamıyor. Sıkıntı burada. Yani Fenerbahçe'de futbolcular yani bakıyorsun fizik anlamında, fizik kondisyon anlamında çok şey değil. Yani bir şey, ben mesela pozisyonu izliyorum. Mesela kabul edemediğim nokta şu. Mesela İsmail topu kaybediyor. İzlesinler pozisyonları. İkinci golde yani kaybetti topta. Yerdesin. Yerden kalkıyorsun İsmail. Ve neredeyse yürüyor yani oyuncu yani. Hani böyle hafif tempoyla koşarak gidiyor. Yani koşsa yerden kalkar kalkmaz topu kaybettin ya. Gidip koşsa belki adamı o Jackson'a vurdurmayacak pozisyonu. Yani insanlar aslında...
1: Ya vurdurmamak değil, rahatsız et bari ya. Vuramayacağım diye hissettir bari, anladın mı?
0: Adam yerden kalkıyor. Benim mesela kabullenemediğim nokta
1: ya o. Ya arkadan geldiğini hissettir. Eskiden böyle mahalle maçlarında deli bir tane adam vardı. Böyle topla ben giderken arkamdan va va va diye bağırarak gelirdi mesela. Ulan bir şey geliyor derdim, anladın mı? Hani yani, futbolda yok tabii ki böyle bir şey. Doğru. Hani kabul etmiyorum ama hissettirirsin abi futbolcuyu. Geldiğini
0: pozisyonu Allah aşkına bir görüntüyü bir izle. Yani isyan edersin ya. Vallahi bak taraftarım ben o yüzden isyanla haklı buluyorum ya. İsyan edersin ya. Topu yerdesin. Ya bir kalkın. Ya hafif tempoyla koşuyorsun ya. Bir kalk. Bir depar at. Tamam mı? Oyuncuyu boz. Senin orada müdahale yani. Senin o noktada olman noktadaki yani orada olman gereken oyuncuyu orada vuruyor, golü yapıyor. Sen belki orada şey yapsan, baskı yapsan adam belki pozisyonda başka bir seçenek deneyecek, şut çekmeyecek, kendi pas verecek. Ama sen hafif tempoda koşu yaparak oyuncunun rahat rahat oraya gelmesini sevgiliyorsun. Zaten o nokta bu. İsmail Yüksek şimdi bakıyorsun oynamadığın zaman mutsuz olduğunu dile getiriyorsun. Ya, oynaman gerektiğini söylüyorsun. Ya, sana şans gelmiş. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsun. Bir vitrin maçı. Avrupa'da seni takip eden kulüpler de var. Çık oyna, mücadele et. Yani ortaya yani bir mücadele koy. Yani sen bunu yapabilecek kaliten var mı? Var. Milli takımda bunu gördük. Hırvatistan maçında çok sert temaslı oynadın. İyi mücadele ettin. Ama bakıyorsun bugünkü maçta yani dünkü maçta yani ortada yoksun. Adam pas hatası yaptın. Abi kalk pas hatası yaptıktan sonra git bir mücadele et. Oraya koş. Adamı boz. Bunu da yapmıyorsun.
1: Ya vitrin maçına çıkıyorsun İsmail ya. Vitrin maçına çıkıyorsun yani. Ama bu arada Şiklin yerde top çok çok çok çabuk çalım yiyor. Genduzi'deki performansı şüklüğü sadece bu maç özelinde değil. Geçmişe dönük yani en yakın 3 maça bak. Orada da görürsün zaten. Kante'siz Genduzi defolar daha da ortaya çıktı. Onu söyledim. İsmail zaten ikisi beraber kesici özellik diyorsun. Tamam kesici özellik de o özelliği de kaybetti çünkü çıkıcı özelliği olmadığı için. Kesiciler de kaldı, moral motivasyonla bitti onlar da. Doğru mu? O aynı evet. şeyi söylüyorduk yani. Hani kesiciyi tamam güzel engeller dedin ama çıkarken kaptırdığı toplardan sonra zaten çıkıcı özelliği yok ki. Kesici özelliğini konuşalım yani. Ama o ayağında çok top tuttuğunda ben dün etrafımda Fenerbahçeli arkadaşlar söylerken ver artık şu topuyu. O kadar çok duydum ki İsmail'e geldiğinde. Yani o ayağında top tutmamayı ona Jesus öğretmişti, hatırlıyor musun? 3 kereden fazla ya da 3 saniyeden fazla top ayağında durmayacak diye bir şey söylemişti yani adam.
0: Abi Jesus'a üçgen çizmişti. Demişti ki bu üçgen dışına çıkmayacaksın.
1: Dışına çıkmayacaksın diyordu yani.
0: Evet ya, ondan sonra ayağında da 1-2 defa şey yapmayacak. Yani bunu işte bunun maç öncesi hoca da söyleyebilirdi yani. Diyebilirdi ki...
1: İsmail sen, hani senin eksik yanlarından bir tanesi bu. Burada buna dikkat edelim olur mu İsmail'cim falan demesi lazım yani.
0: Abi bunu bir değil, iki değil, 3-4 defa yaptılar ya. Öyle bir şey olamaz. 2-3-4 defa oldu Fenerbahçe.
1: Ama fatura İsmail'e kalmış gibi görüyorum ben. Gelen mesajlara bakıyorum abi, İsmail'leri istemiyoruz sadece, diyorlar zaten.
0: Sadece İsmail de değil de yani şunu söyleyeyim. Takım anlamında çok kötü oynadı. Yani takım anlamı sadece.
1: Ya fatura birine çıkacak ya. Günahkeçisi bir şey olacak.
0: Genduzi'yi de aynı faturaya çıkartırdım ben. Sadece İsmail değil. Genduzi de sahada neredeyse yürüyordu yani orada. Nereye koysun? Bir müdahale yok, şey yok. Genduzi de sahada resmen yürüyordu. Ya şimdi şu var. Bak.
1: Oğuz Aydın nasıl sarı kart gördü? Adamı bırakmadı diyor bir dinleyici. Oradan anlayın, alın mesajı diyor mesela. Yani dün zaten söyledik, maçın en iyisi Oğuz Aydın haricinde. Belki biraz İrfan Can diye söyleyebiliriz dedik zaten. Aynısını şey de söyledi. Yani Ederson bile daha ne yapsına döndü konu.
0: Şöyle söyleyeyim bak. Roma maçının kadrosunu şey yaptık ama Roma maçının orta sahasında kim vardı? Bahtu Elmas vardı değil mi? Bahtu ile başladı. Ve Bahtu maçta da iyi performans sergiledi değil mi? Kante, İsmail Yüksek, Bahtu Elmas vardı ve Bahtu Elmas'ı iyi bir performans ortaya koydu. Yani bu maçta da Bahtu'yu da değerlendirebilirdi mesela. Şimdi hep teknik yeteneğiyle sürüyorum da ama yani hocanın tercihleri konusunda yani bunlar da söylenmesi gereken şeyler. Mesela Bahtu son 4-0 olduktan sonra oyuna dahil etti. Ya bakıyorsun oyunculara, sana dönüyor ya, Oğuz Aydın mesela kaptırıyor. Oğuz Aydın da çok fazla top kaptırdı ama mesela Oğuz Aydın'ın kaptırdığı toplarda şey dediler mi hani böyle şey. Oğuz Aydın ne yapıyordu? Kaptırıyor hemen, tekrar mücadele ediyor, topu kapmaya
1: Oğuz
0: çalışıyor.
1: Oğuz Aydın'ın topu kaptırdığı nokta 3. bölge falan zaten.
0: Abi şöyle söyleyeyim ama yine kaptırdığı topta mücadele ediyor, oyuncuya basıyor.
1: Geri dönüyor işte. Adamı tutuyor ediyor ama bir şey yapıyor, rahatsız ediyor.
0: Bir şey rahatsız ediyor. İşte ben İsmail, hani İsmail'e oyun çok fazla yüklenmek istemiyorum ama İsmail kaptırdığın toptan sonra git abi mücadele et, adama bas ve şey yap. Ya biliyorsun sen çalım atamıyorsun abi, niye çalım atıyorsun ya? Yani niye çalım atıyorsun? Yani sadece yani burada çalım atmaya çalışıyorsun ya, yapamıyorsun tam. Sen basit oyna, basit oynadıkça daha iyi oynuyorsun.
1: Valla biz daha iyi bir Aston Villa'ya Tedesco döneminde kafa tuttuk. Daha kötü bir kadroyla daha iyi oynadık. Kimse oyunculara kadroya bahane bulmasın. Bir geçen seneki Genduzi'ye bakın, bir de bu seneki oyuncuları hem mental hem fizik olarak hazırlayamayan hocaya bakın diyor kahraman diye bir dinleyici yazıyor.
0: Abi az önce söyledim. Ben ne dedim? Samandıra'da. Yani şimdi milli takıma gitmeyen oyuncuların fizik olarak bu 3 haftalık periyotta kötü bir başlangıç yapmaları, yani daha kötü bir duruma gelmeleri bence soru işareti. Orada söyledik aslında üzerinde kapalı. Antrenman performansı ne kadar iyiydi. Ya bir de şu var. Yani şimdi az önce söyleyeyim. Bir maçta mesela Bartu'yu oynatıyorsun Roma maçında. Tabii ilk 11. Ondan sonra Bartu hiç oynatılmıyor. İşte Nene 11-12 dakika oynuyor maçlarda. Performansı yetersiz olduğu için çok fazla şans.
1: Ya başarısızlıkta oynamayanlar daha çok aranır. Tamam, bunu kabul ediyorum da oynayanlar üzerinden gidelim. Oynamayanlar üzerinden gitmeyelim.
0: Ama
1: mesela
0: şu var şimdi, söyleyeyim. Ben oynamayan üzerinden değil. Performansı yetersizse ve ilk yarıda bunu görüyorsan oyuna müdahale edebilirdin. Veya kenara çağırıp İsmail'i uyarabilirsin. Mesela diyebiliriz ki İsmail yap bak, burada tek oyna, bunları yap. Çağırırsın 2-3 tane oyuncunun bir durduğu anda, durakladığı anda orada oyuncularına uyarılarda bulunsun, müdahale edersin.
1: Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bak Fenerbahçeli o kadar güzel mesaj atmış ki İrfan. Hani her şey, sözünü kestim, çok özür diliyorum ama şundan dolayı söyleyeceğim. O mesajı çünkü göremeyebiliyorum arka arkaya gelince mesajlar. Diyor ki İsmail'i keser, çok eleştiri yapıldı Alanya maçında. Ama iyi olan Oğuz'u da keser. Benim tanıdığım İsmail Hoca ise eğer.
0: Anlamadım soruyu, bir daha şey.
1: Aslında o kadar net anlatmış ki.

0: Kutu yok bilmem ne diyorsun ya, iyi olan oyuncular neden yok diyorsun bu maç sonra. Bu maçtan sonra Oğuz da olmaz. Çok eleştirilen İsmail de olmaz, merak etmeyin diyor. İyiyi de kesiyor, kötüyü de kesiyor diyor yani.
1: Öyle söyleyeyim, bu maçtan sonra Oğuz'u çok fazla kesemez diye düşünüyorum. Yani Oğuz,
0: ya tabii ki ironi yapıyor zaten orada da.
1: Ama şu var, İsmail Yüksek'i bu maçtan sonra mesela çok fazla görmeyebiliriz. Yani da oynamayacaksın hoca. Ama şu burada aslında bu mental anlamda dibe vuran oyuncuları kazanacak da yine teknik yet. Yani bu oyuncularla konuşacak, anlat şey yapacak ve bu oyuncuları kazanacak. Çünkü devre arasına kadar bu oyuncularla devam edeceksin. Yani veya sezon sonuna kadar bu oyuncularla devam edeceksin. Şimdi kötü giden sonuçların ardından şeyler söylemek basit. Bu aynısını Gençler Birliği maçından sonra da yaptılar. Hani işte tüm oyuncular gitsin, yerli oyuncular işte şu gitsin, Fenerbahçe seviyesinde değil. Şimdi aynı yorumlar tekrar yapılıyor. Ama şu var, şimdi Fenerbahçe'nin kadrosunun ben yeterli olduğunu düşünüyorum. Kadro kalitesi de güçlü bir kadro. Önemli olan o kadroyu iyi bir şekilde değerlendirmek, iyi kullanmak. Yani burada da şey, teknik yete çok önemli görev düşüyor. Ve burada oyuncular anlamında mesela şimdi Oğuz Aydın'ı da mesela o Gençler Birliği maçı sonrası eleştirmişlerdi. Bak, Oğuz Aydın şu anda iyi oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. İrfan Can Kahveci için neler söylemişlerdi? İrfan Can Kahveci dün elinden gelen en iyisini yaptı. Yine orada orta sahada savaştı, mücadele etti, bir şeyler yapmaya çalıştı. Sen savaşsan, ortada mücadele etsen yine bu taraftar seni basar. Ama senin taraftarını görmek istediği orada şu: savaşan, mücadele eden, kafaya tekme koyan bir takım görmek istiyor. Yani 67. dakika kadar 3 tane Premier Lig ekibiyle oynayıp 3 tane foul yapmayı kimse açıklayamaz abi. Ya bu kadar yumuşak oynayamazsın sen bu takımda. Yani burada çok, hoca diyor ya çok iyi anlattı.
0: İrfan, skor 6-0. Iyi. Bak, skor 6-0. Yapmış olduğun 90 dakikada foul sayısı 6.
1: Ama işte bir şöyle söyleyeyim. O foulde 67'ye kadar, 4-0'a kadar sadece 3 foul yapmışsın. Doğan 67. 3-3. Sadece 3 ya. Ya ben maçı izlerken televizyonda dedim ya arkadaşım, öyle dedim. Ya bir baksana dedim, kaç foul yapmış Fenerbahçe dedim. Çünkü maçı izliyoruz hani, tam 3-0 olmuş. Dedim ya kaç tane foul yapmış adam işte. Abi 3 tane foul dedi. E dedim, sonucun dedim nedeni bu işte. Bu ne deyimi gösteriyor? Yumuşak oynuyorsun.
0: Fenerbahçe %55 topla oynamış. Keşke oynamasaymış. %90 pas isabeti yapmış.
1: Ama bu pasların ne kadar ileriye, ne kadar şey. İşte, yana sağa sola ben de yaparsam.
0: İşte orada zaten orada işte. Anlıyorsunuz. Bak, skor 6-0. %90 pas isabetim var. 415 pas yapmışsın. Aston Villa'nın pas sayısı 350. O da %90 yapmış. Yani topla bazen çok oynamak önemli değil. Oynadığında kaliteli ve az oynamak yeterli oluyor.
1: Abi şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'nin şimdi Aston Villa ne yaptı? İkinci bölgede kaptı toplarla hızlı hata çıktı ve bunları golle sonuçlandırdı.
0: 27 senin orta yapmışsın. 27 orta. Bizde hastalık o çünkü. Ortayı illa kanatlar orta yapacak. İçeri girme falan yok. Bunu hani seyrediyoruz ya, Barcelona'yı bilmem neyi falan. Adamların korneri, Aston Villa'nın kanat oyunları bir de biliyorsun. Orta falan yapmıyorlar abi. İçeri kadar giriyorlar, dışarı çıkartıyorlar. Pas yapıyorlar abi. Kanattan gelip pas yapıyorlar. Orta yapmıyorlar artık. Günümüz futbolunda öyle bir şey yok. 14 tane orta yapmışlar.
1: Valla şunu söyleyeyim. Yani belki de Fenerbahçe'nin baştan oyun anlayışı bile doğru değildi.
0: Ya Okan yani Hoca'nın imdadına İsmail Hoca yetişti gene, ben sana söyleyeyim.
1: Evet evet evet, şöyle söyleyeyim. Yani ileride basman yerinde Roma gibi daha Roma maçında olduğu gibi daha geride oyunu kontrol edip orada kaptığın toplarla hücuma gitme anlamında daha doğru bir seçenek olur diye düşünüyorum, ama sen de bahsettiğin gibi çok fazla orta yaptı Fenerbahçe. Ama bu ortalarda da çok fazla kornerde kullandı, ama bu da çok varlık gösteremedi, onu söyleyeyim. Çok fazla varlık gösteremedi.
0: Vallahi Alanya maçı çok zor.
1: Ya şöyle söyleyeyim. Yani bazı oyuncular
0: Fenerbahçeli futbolcular için çok zor. Fenerbahçe için
1: abi,
0: değil.
1: Abi bu mağlubiyet kabul edilemez bir mağlubiyet yani. Skandal bir mağlubiyet.
0: Abi mağlubiyet alırsın.
1: Yani teknik adam,
0: 3-0 da yenilirsin.
1: Oyunun başlangıç o şeyi süreci teknik taktik analiz işte oyuna müdahaleler oyuncu değişiklikleri bir türlü performansını artıramayan oyuncular sahada şey olan mücadele etmeyen ruhsuz bir oyuncu grubu, bazı oyuncuların oynatılmaması veya bazı maçlarda işte diyelim ki performansı yetersiz diye oynatılmayan bazı oyuncular varken bazı oyuncuların da performansı yetersiz olmasına rağmen sürekli şans verilmez. Aslında çözülmesi gereken çok noktalar var, onu söyleyeyim.
0: Vallahi dinleyiciler yani, o kadar çok böyle mesaj atıyorlar ki şunu oku bunu oku abi bunu oku abi lütfen oku oku oku oku oku. Şöyle bir şey söyleyeyim, en sonunda şöyle bir mesaj geldi. Roma maçından sonra istifa etmek kolaydı, şimdi etsene diye yazmış.
1: Vallahi ne diyeyim yani söylenecek çok fazla bir şey yok bu konuda. Burada mesela ben yine aynısını söylüyorum. Sahaya mücadele etmeyeceksiniz, savaşmayacaksanız o zaman o formayı da giymeyeceksiniz.
0: Vallahi Alex hani İsmail Aykut Hoca ile çok fazla anılıyor. Asensio da İsmail Hoca'yı yer gibi geliyor.
1: Şöyle söyleyeyim.
0: Maalesef bu cümleyi böyle kurdum İrfan.
1: Ya şöyle söyleyeyim. İsmail Yüksek'i mesela hoca oyunda tutarak hata yaptı. Devrede müdahale etmesi gerekirdi. Devrede müdahale etmeyerek sonucun bu noktaya gelmesinde hata yaptı. Ama işte Genduzi'dir, Udapur için hatalar. Yani baktığınızda onu uzaylının dışında çok fazla şey yapan yok. Asensio konusuna da gelirsek, Asensio konusunda da gerekli bilgilendirmelerin orada değil, yani maç günü değil, maçtan bir ad önce diyorsun ya Vlahovic oynamayacağını biz biliyorduk. Asensio ile ilgili de gerekli bilgilendirme yapılsaydı bugün bunları konuşmuyor olurduk. Burada önemli olan burada şeylerin yapılmasıydı. Şimdi bir video dolaşıyor mesela, bir görüntü. Sayın Oğuz Çetin'le Asensio'nun konuşması. Şimdi onu çeken de Fenerbahçe TV'nin kameramanı.
0: Ne diyor?
1: Yani oradaki, yani orada konuşuyor. Yani görüntüleri gördün mü bilmiyorum. Hatta Asensio'ya dizini gösteriyor. Asensio'yla bir konuşmalar var. Asensio'nun takım otobüsüne biniyor falan. Yani burada yani bunun, bu sürecin iletişiminin daha doğru yürütülmesi gerekir diye düşünüyorum.
0: Yine kendi kendini imha edebilme özelliği. Vallahi bilmiyorum. Ağzına yüreğine vallahi sağlık. Sen de bilmiyorsun. Ondan sonrasında izleyip göreceğiz. Yapacak bir şey yok yani. Savaşmayı mı, hatayı mı kabul edecek? Kalite eksikliğini mi? Hoca ne bileyim, bu hafta bir sürpriz açıklama gelir mi? Yani ben Aziz Başkan geldiğinde çok şeyin böyle hani eskiye döneceğini düşünüyordum ama Fenerbahçe'de bir değişiklik göremiyorum. En büyük değişikliği Aziz Bey'de görüyorum. Hani böyle ortamlarda mikrofonda bilmem ne de falan çıkar bir açıklama yapardı, bir şey yapardı yani.
1: Abi şöyle söyleyeyim, 6-0'lık skorla ne yapsa yani Aziz Yıldırım.
0: Hayır işte der, gereken yapılacaktır der, camiaya ayakta tutar İrfan.
1: Yani şöyle söyleyeyim, şimdi 2 gün sonra Alanyaspor maçı var. Alanyaspor maçında bir reaksiyon göstermesini bekleyecektir ki Aziz Yıldırım benim söyleyebilirim şunu.
0: Ya 10 dakika sonrasını düşünmeyen birinden bahsediyoruz. 2 gün sonraki Alanya maçını düşünüyor diye yapma.
1: Gerekli müdahaleleri mutlaka yapmıştır ve yapacaktır. Yani onu söyleyeyim, şimdi bilmiyoruz. Şimdi ne oldu? Sayın İsmail Kartal 6-0'lık mağlubiyetin sonrasında soyunma odasında biraz bekledi. Daha sonra Oğuz Çetin oraya gitti. Onunla konuştu. Sonra Cihan Kamer herhalde soyunma odasında beklemiş. Yani şeyde dışarıda hocayı beklemiş. Yani onlar büyük ihtimalle Oğuz Çetin oraya kendi şeyde gitmedi, inisiyatifiyle. O da gerekli şeyler konuşulmuştur. Gerekli şeyler konuşulacaktır. Gerekli müdahaleler yapılacaktır. Tarafların gönlü rahat olsun. Yani şöyle söyleyeyim. Gerekli müdahaleleri Sayın Aziz Yıldırım yapar. Ama şimdi bakıyorsun, dediğim gibi baktığın zaman hani doğru rotasyon gibi görüyorsun. Ama özellikle İsmail Yüksel'in çok kötü bir oyun oynaması, top kayıpları, yaptırdığı penaltı, merkezin çok rahat geçilmesi bu sonucun nedeni oldu ve teknik heyet de buna müdahale etmedi. Aslında baktığın zaman tüm oklar teknik heyeti gösteriyor. Yani şu var, bu kadar basit. top kayıpları yaparsan, mücadele etmezsen bu sonuçla karşılaşırsın. Yani Aston Villa her gittiğinde golü attı. İşte orada da işte golü gider, ileriye çıkarken top kayıplarında ikili mücadeleleri kazansan, sertlikle karşılık versen, yani oyuncular bu kadar rahat rakip geçmezdi. Fenerbahçe mesela o gün sürece kadar 3 net pozisyon harcıyor. Fenerbahçe girdiği pozisyonlar atamıyor. Aston Villa girdiği pozisyonlar attı. O öyle neleri mi? Kötü savundun. Yani ya, takım anlamında çok kötüydü, yani onu söyleyeyim.
0: Bugün de televizyonda Ahmet Ercanlar izin verdiği kadar moderatörlük yapan, bugün de sen izin verdiği kadar programcılık yapan biri olarak teşekkür ediyorum sana. Öyle mesajlar gelmiş. Vay efendim, işte Galatasaray olunca söz konusu olan konu sapla samanı karıştırmaktan vazgeçmiyorsunuz bilmem ne falan diye. Fenerbahçe'ye gelince bugün Fenerbahçe'yi eleştir, ne yapmayı, şey mi yapmamız gerekiyordu mesela, hani olsun be İrfan, hani 6-0 falan, hani bence toparlanacak Fenerbahçe, iyi, bence güzel günler gelecek yakında falan mı? Sen ne konuşmamı bekliyordun insanlar, bilmiyorum ya.
1: Ya şöyle söyleyeyim, yani şimdi 6-0'lık mağlubiyet, hani şu bu mağlubiyet 1-0 2-0 olsa hiçbir çok şey fazla olmaz. Bir şey demez. Hiçbir şey demez. Dersin ki Premier Ligi bir yeri.
0: Olur abi, Aston Villa ama, var sonuçta karşında derim, İngiltere'ye ama gittim derim.
1: Var, şey yani şuradaki isyan, yani insanların isyanı şuna. Yani ortada mücadele etmeyen, savaş mı ya? İsteksiz, sağda adeta yürüyen bir takım vardı yani. Bunlar şimdi tamam 65'e kadar gol oranı var. Sen de gole gidiyorsun. Tamam ama sen atamıyorsun. İşte Vedat'la kaçırılan bir pozisyon var. Ondan sonra karşı karşıya kaçırdı. Belki aslında skor farklı olabilirdi.
0: Evet ya.
1: Ama şu var. Şimdi tamam atabilirsin ama bu kadar da çabuk kırılamazsın yani. Yani bu kadar basit hatalar yapamazsın. Bu kadar bireysel hatalar yapamazsın. Bunu Fenerbahçe ilk kez yapmıyor. Yani bu bireysel, bazı maçlarda bu bireysel yaptığın bireysel hatalar golle sonuçlanmıyor ama böyle maçlarda yaptığın bireysel hatalar karantinde gol olarak görüyoruz.
0: Bir dinleyici yazmış, eğer bugün Beşiktaş'ta kaybederse Türk takımlarına yurt dışı çıkış yasağı gelsin diye yazmış.
1: Ya ben her zaman şunu söylüyorum, Türk takımlarının Avrupa'da ilerleyebildiği kadar ilerlemesi gerekiyor. Çünkü arkadan Yunan ekipleri düşük, Yunanistan çok ciddi şekilde geliyor. O yüzden alabileceği en ciddi. Ben mesela Fenerbahçe'nin en kötü ihtimal buradan beraberlikle ayrılmasını bekliyordum Aston Villa karşısında. Hatta galibiyet dahi bekliyordum. Çünkü Aston Villa sezona formda başlamamıştı. Beni mesela umutlandıran Roma karşısında ortaya konulan futboldu. Roma çok formdaydı çünkü. Çok etkili oynuyordu. Dün de mesela Real Madrid karşısında 4-3. Yani onlar da 3-1'den 4-3'e döndüler ama yani sonuçta 3 tane gol attılar. 3-1 öndeydiler. Orada da Arda Güler çok iyi performans ortaya koydu. Gerçekten tebrik etmek lazım.
0: Ardalarımız sonra kazandı ya.
1: Tabii.
0: Shakhtar Donetsk'ta yani kazandı. İlk galibiyetini tabii aldı.
1: Şimdi Arda da mesela çok iyi performans ortaya koydu. Ve Arda'nın mesela oyuna girdikten sonra iki asist yapması, Kasperi'nin onunla ilgili sözleri mesela bizi gururlandırdı.
0: Evet evet.
1: Az Kasperi'ne dedi ki yani maçı dedi izleyin, bir Arda oyuna girdikten sonra bir daha Arda öncesiki pozisyona bakarsanız Arda dedi, fark vardı.
0: Arda Güler'in ateşlediği bir Real Madrid izledik.
1: Evet yani bilmiyorum. Burada yani bu isyanı, taraftarın isyanı sonuna kadar aktı.
0: Yani ve sana şu soruyla veda ediyor dinleyenlerimiz. Tedesco bu skorla kalır mıydı?
1: Kalmazdı.
0: Evet, not. Buraya yani kenara yazıyorum buraya.
1: Yani kalmazdı, açık ben hep söyleyeyim. Yani bugün bunda başka bir teknik adam olsaydı
0: 1-0 mı yenilmişti Tedesco Aston Villa'ya? Daha iyi bir Aston Villa'ya hatta.
1: Daha iyi bir Aston Villa'ydı ve daha bir kadro vardı Fenerbahçe'de. Yani bu şu anki kadroya göre. Hı hı. Yani bu burada hem şeyde daha iyi performans ortaya koymuştu ya. Bugün de aslında maça ilk başlangıç anlamında iyiydi ama yani kaptırılan bir top, ondan sonra 1-0 geriye düşme, ardından Vedat Muriç'in kaçırdığı pozisyon, işte yine kaptırılan top. Yani çok fazla bireysel hata yaptı ama burada işte buradaki sonuç, bu oyunculara bunun maç öncesi söylenmesi gerekirdi. Özellikle orta saha çıkarken top kaptırılmaması gerektiğini. Çünkü böyle rakiplere bu şekilde yaparsan, top kaptırsan sonucuna katlanırsın. Burada demek ki iyi Fenerbahçe iyi çalışmamış ve iyi analiz edilmemiş Aston Villa. Bilmiyorum yani bu kadar az önce her zaman söylüyorum ben ya, 3 foul 67. dakikaya kadar 3 foul kabul edilemez. Yani bu temassız futbol demek. Yani bu sen adam rahat rahat orta sahaya geçiyor. İkili mücadele bir kez yapsan tamam sarı kart gör demiyoruz. Adamın bu kadar sert mücadele demiyoruz ama futbol kuralları içerisinde sertlikle mücadele, sertlikle oyun, sert oynarsan oyuncu en azından biraz daha şey yapar. Kendini dekleder. Adamlar rahat rahat geldi. Çalımını attı. 2-3 kişiyi çalınıyor. Herkes birbirine bakıyor. Sonra gidip golünü atıyorlar.
0: Yapmaz kardeşim be. Yani mesajlara da bakıyorum ve Özcan Yağcı sana abi mutlaka İrfan'a bunu sorar mısın diye sormuşlar da bunları konuştuk zaten yani. Yani İrfan hala bu yıla inanıyor mu? İşte Alanya Spor'la oynanacak maçta Şampiyonlar Ligi dönüşündeki moral bozukluğu yani bu takım toparlanabilir mi diye soruyor da.
1: Valla toparlanması gerekiyor yani.
0: Toparlanmak zorunda da toparlanabilir mi? Sen daha iyi tanıyorsun yani. Diye soruyor zaten.
1: Tabii toparlanmak zorunda, toparlanması gerekiyor. Ayağa kalkması gerekiyor. Bu dibe vurduysan bu dipten yukarı doğru çıkman gerekiyor. Yani yapmalısın yani. Daha Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağın 6 maç daha var. Artı şey de var. Yani daha ligde bir şey kaybetmiş durumda değilsin. Zirve yarışında hala iddiam var. Dolayısıyla toparlanmak durumdasın. Bu camiaya bunu borçlusun. Teknik heyette futbolcularda herkes bunun artık konuşmasını yapacak. Saat 17 gibi İstanbul'da gelecekler onlar. İşte belki bir akşam burada bir yenileme ikmanı, yarın bir ikman, sonra maça çıkacaklar. Dolayısıyla toparlanmak zorunda sana.
0: Nene'nin bonservisi ne kadar diye Galatasaraylılar soruyor. O bizde sağ kanatta problem yaşıyoruz da diyor. Barış'ı sağ beke koysak, Nene'yi sağ açığa atsak diyor. O bak biz alalım bariye dönmüş. Leroy Sané'den de orada rahatsızlık var ya hep.
1: Yani şunu söyleyeyim. Ya Nene işte böyle maçların hemen işte artık oyun bitmiş, çok kötü oynuyorsun takım olarak Nene'yi kurtarıcı olarak alıyorsun. Ama Nene'den daha önce kaç maç oynadı Nene? Bakıyorsun bana ne son 5-6 maç mesela hiç oynatmamış, hiç şans tanımamış.
0: Bir maç oynamadı galiba değil mi? Oynadı mı?
1: Oynadı, aynen şey olarak oynadı da.
0: Şey 10 yani, dakika mı 15 dakika mı oynadı, öyle bir şey oynadı galiba.
1: Yani şey yok, bir ilk 11 oynadı hatırlamıyorum herhalde. İlk 11 oynamadı diye biliyorum, atmam lazım. Evet,
0: sonradan
1: ama
0: girdi diye hatırlıyorum. Ben
1: genelde
0: 80'de falan girdi hatta, derbi de girdi galiba ya.
1: Ama 11 şeyden falan girdi yani, onu söyleyeyim yani. Sonradan
0: son 80'de falan girdi zaten. 11 dakika 12 dakika mı ne oynadı galiba. Bilmiyorum evet. Da hani aklında kalan o.
1: Evet evet yani şey değil. Yani burada Nene'nin şeyine bakıyorsun, bu maçta kurtarıcı olarak çıkıyor sahaya. Yani bu mesela hocanın tercihleri konusunda.
0: Son 20 dakikayı atıyorsun, oyuncuyu da yakmak için atıyorsun. Bak gördünüz mü, o da bir şey yapamadı ya mı? Yani kendini unutturmak istiyor ama olmuyor yani.
1: Şöyle söyleyeyim, oyun tamamen kopmuş zaten oradan yani, bu oyuncudan ne bekleyebilirsin?
0: Ben sana söyleyeyim ya, İsmail Hoca'nın yapmış olduğu en büyük güzel şey Galatasaraylıları sevindirdi, mağlubiyetimizi unutturdu diyor yani, Barcelona falan diyor.
1: Doğru, şimdi baktığın zaman doğru. Yani
0: başka bir şey değil yani.
1: Şöyle söyleyeyim, 4 Galatasaray bir gol attı tamam mesela, sonra 4 tane yedi. Yani sen gol atamadın, 6 tane yedin. Bir tarafta Barcelona, diğer tarafta Aston Villa.
0: Ve Galatasaray'da bu Aston Villa ile oynayacak.
1: Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Yani ben açık ve net söyleyeyim. Bak bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum. Fenerbahçe'de gibi. Galatasaray Barcelona'ya karşı oynadı, oyun oynasın. Aston Villa'yı rahat yenir. Yani öyle şey değil.
0: Artı bir yaz.
1: Ama en azından.
0: Ha? Artı bir de yaz. Beni de yaz yanına. Aynısını
1: yani düşünün. Yener. Yener yani bunun için. Bunu söylerim. Yani açık ve net söyleyeyim ya. Yani şimdi bu kadar bireysel hata, bu kadar başlata yapmaz. Kalsay daha temaslı oynar. Daha sert, daha mücadeleci bir. Daha sert oynar aslında. Şık orta sahasında. Şimdi bu kadar temassız oynarsan orta sahada.
0: Abi yani bir şey söyleyeceğim. Bu kadar İngiliz takımına karşı bu kadar pas trafiği yapan, kanatlardan içeri girebilen bir takıma karşı bu kadar açık top oynayamazsın ya.
1: Abi işte onu diyorum. Demek ki iyi analiz edilmemiş. Abi mesela şimdi Nene'nin şeyine bakıyorum. Rize maçında yok. Oynamadı. Kadroda. Eyüpspor maçında kadroda oynamadı. 8-0 maçta dahi bak. 8-0 maçta almadın Nene'yi. Ondan sonra Gaziantep maçında alınmadı. Rize maçında yok.
0: Şimdi peki yönetimin bana şunu söyleyebilir misin? Maçında
1: 21 dakika oynadı ayrı diyorsun. Yani.
0: Kante, Asensio, Kerem yönetim kararıyla lige saklanmıştır diyenlere katılır mısın?
1: Yok, katılmam, hayır.
0: Gerçekten bir sakatlık var mı yani?
1: Hafif şeyi var.
0: Çünkü burada şampiyonluk senin ilk hedefin ya.
1: Abi
0: yani Aziz Başkan yönetiminin devam edebilmesi için bu sene burada şampiyon olman gerekli ya.
1: Ya şöyle söyleyeyim. Ben Aziz'in şunu ne şekilde söylediğini biliyorum. Herkes lig derken lige konsantre olması lazım. Şampiyonlar Ligi önemli değil derken bu takım Şampiyonlar Ligi'nde

0: ödülleri elde edeceksin. Prestij Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı daha fazla ister. Yemin ol takımı. Daha fazla göz önündesin. Daha fazla vitrindesin. Yani şimdi tamam lig şampiyonluğu önemli ama yani Şampiyonlar Ligi'nde de başarı da önemli. Yani sen Aziz Yıldırım yok sadece ligi düşünelim. Şampiyonlar Ligi düşünmüyor diye bir düşüncesi yok. Her fırsatta şunu söylüyor net. Bu kadroya inanıyor, güveniyor. Bu ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde de aynı şeyi götürebileceğini düşünüyor. Ama şimdi Aziz Yıldırım'dan çıkıp sahada hani şey var. Yani oyuncuyu da o çalıştıracak değil. Oyuncuların fiziksel anlamda eksikleri göze çarpıyor. Oyuncuların taktik analizine şeyine bakıyorsun. Yani burada uyarı da yapacak hoca kim? Teknik et. Yani bir, en azından bir kenara çağırırsın. İsmail Ligatay'ı mı yaptı? Anlatırsın. Yani o 46 dakika boyunca aynı hataları oyuncuların hatalarını tekrarlamasına gerek yok. Çağırırsın bazı oyuncuları söylersin. Ve Fenerbahçe'ye bakıyorsun topa. Ya yani topu alıyor. Mesela tam bağlantı. Hepsi geriye oynuyor. Ya sen şimdi geriye oynadığı zaman da şey yapar. Ya ileriye oynasana bazı pastan. İleri niye oynamıyor Fenerbahçe? Ve sürekli bu hataları tekrarlıyorsun. Aynı hataları tekrarladığın için de kalende bu kadar gol görüyorsun yani. Ya bu kabul edilemez bir durum. Bunu sadece şey olarak alma. Yani bu oyuncular lige saklandı değil. Zaten Lukaku'yu ligde de oynatmıyor ki hoca. Lukaku'yu şu ana kadar 20 dakika, 15 dakika falan izliyoruz. Ve Lukaku'yu hep maçların son dakikalarında artık oyun anlamında yani fiziksel anlamda takım geriye düştüğü zaman izliyoruz. Bir kez bir maçta ilk 11 sahaya çıktı. Gaziantep maçıydı yanılmıyorsam.
1: Bir şey söyleyeceğim. 5 tane oyuncu değiştirme hakkın vardı. Senin esame listende ancak 3 tane mi oyuncu vardı? Neden?
0: Yok.
1: Mesela Aston Villa farkı alınca tabii oyuncu değiştirdi ama ritmi de bozma falan demedi. Bütün oyuncu haklarını değiştirdi. 2, 4, 5 oyuncu yaptı. Fenerbahçe 3 tane oyuncu değiştirdi.
0: Az önce diyorum.
1: Yani değiştirmesi gereken aslında Fenerbahçe yani.
0: Zaten ilk yarıda bence değişmez. Mesela ilk yarı biter bilmez 3 tane oyuncu değişebilirdi Fenerbahçe'de. Gendouzi sahada yoktu, sahada kaldı. İsmail zaten yoktu, sahada kaldı. Ondan sonra
1: mesela hani Bartu oyuna 69'da girdi. Nene ile Lukaku 70'te girdi. Bir dakika sonra.
0: Şöyle söyleyeyim, 4-0 olduktan sonra girdiler bunlar. Yani takım artık tamamen bitmiş. Şimdi 4-0 oldu ya, maç 6'ya gitti ya, şimdi bu oyunculara mı suç bulacaksın? Zaten takım düşmüş durumdaydı. Yani sen mesela Oponk'u oyuna atabilirdin. Oponk'u oyuna atıp yani üçlüye dönüp yani orta sahayı daha kalabalık hale getirip oradaki şeyi de değiştirebilirdin. Yani bir değişiklik yapabilirdin. Veya işte kim sağda Greenwood var mesela, değil mi? Şeyde, yani değişik şey yapabilirdin. Oğuz'u sağa atabilirdin. Kerem'i sola çekebilirdin. Kerem oyunu alıp. Veya Levent'i sol bek yapıp Arşi'yi ileri atabilirdin. Yani değişik şey yapabilirdin. Levent'i mesela hiç denemiyor. Levent'i tamamen sildi. Hoca Levent'e hiç şans tanımıyor mesela. Ya bu Levent orta sahada da değerlendirmemiş miydi başta? İyi performans ortaya koymuş ya, değil işte, mi Roma maçında? Bartu Elmas sakatlandı 65. dakikada Roma maçında. İyi Bartu oynamıştı. İyi de oynamıştı. Bartu çıktıktan sonra Levent'i geldi. Levent de orada iyi oynamıştı. Yani farklı şey var, deneyebilirdin. Denemedi Fenerbahçe. 64-0 olana kadar oyuncu değiştirmedi. Aynı Eyüpspor maçın Rize maçına bak. Rize maçında ne zaman oyuncu değiştirdi Fenerbahçe? Yine 67-68. Dakikada.
1: Sana ben şeyi hatırlatayım mı? Yıllar öncesini 1992'de bir Sigma Olomouc faciası vardır ya. 7-1'lik.
0: Evet. Evet.
1: Orada
0: evet.
1: İsmail Hoca'nın kırmızı kart gördükten sonra skorun açıldığını biliyorsun değil mi? İsmail evet. Kartal'ın. Mesela onu hatırlatıyorlar. Hiç olmazsa sen bile mücadele ediyordun. Kırmızı kart gördün. Mücadele o niye ettirmiyorsun ha dönüyor, anladın mı?
0: Tamam, mücadele yoktu ki sahada. Yani az önce söylüyorum ben yani. Yani oyuncularda bir vurdum duymazlık vardı. Yani bir şey. Yani hep söylüyorum. İsmail yüksek. Yani topu kaptırıyorsun. Hoca pozisyonu izledikçe abi insan sinir şey yapıyorsun. Yani daha fazla sinirleniyorsun. Yani bu pozisyonu izlesin. Yani taraftar isyan etmekte sonuna kadar aktı. Topu kaptırıyorsun, iki kişinin arasına giriyorsun, çalım yapmaman gereken ya da çalım yapıyorsun, topu kaptırıyorsun, yerde kalıyorsun ama orada devam et bir şey yapıp yerden yürü.
1: Ya sen o çalımı Süper Lig'de yapamıyorsun, Premier Lig'de niye yapmaya çalışıyorsun? Hani öyle söyleyeyim
0: yani. Doğru, ağır çekimde de koşu yapıyorsun ya, yani bir koşsana, bir mücadele kaptın ama devamını almaya çalış, onu da yapmıyorsun. Yani, Gendouzi zaten çok kötü. Gendouzi'de de

0: inanılmaz bir düşüş var.
1: İnanılmaz.
0: Gerekirse Gendozi'yi de kesmen lazım. Yani bunun sadece orta işte bazı şimdi bazıları çıkar eksiklere bağlar kadro eksikliği. Bunun kadro eksikliğiyle falan ilgisi yok. Açık ben de söyleyeyim. Bu kadrodan daha kötü bir kadro yani.
1: Abi herkes iyileşirken kadro. Milli arada Kantenes sakatlanır ya. Yani nasıl olabilir ya?
0: İşte ben de bunu az önce ben de bunu harbiden anlayamıyorum yani.
1: Yani ki sakatlığı geçirmiş takıma geri dönerken milli arada Kantenes sakatlanır yani yani.
0: Tabii 3 haftalık arada, 3 haftalık arada işte Semedo, Ayşe Brown, Kante, Gendouzi, Asensio, Ederson yani bunlar hepsi takımda çalıştı. Yani bu milli arada bir darbe aldım değil mi? Kante son maçta, son antrenmanda tamamında takımda birlikte çalışmıştı. Herhangi bir şey olduğu söylenmemişti ama demek ki burada bir yani antrenman temposunun ayarlama veya antrenman şeyini ayarlama konusunda da teknik heyetin bazı düzenlemeler yapması gerekiyor gibi gözüküyor.
1: Peki. Yani, hadi beni biraz rahat bırak. Beşiktaş konuşmak istiyorum.
0: Beşiktaş umarım galibiyetle ayrılır.
1: İnşallah.
0: Yani Beşiktaş ve Trabzonspor'a da burada başarılar diliyorum. Onlar Trabzonspor'un da maçı var değil mi?
1: Evet evet. Daha erken onlar, saatte 19.45'te Kupio Trabzonspor maçı var.
0: Ya umarım
1: saat
0: umarım
1: 22'de yani, de Hoffenheim Beşiktaş maçı var.
0: Şöyle söyleyeyim, hem Beşiktaş hem Galatasaray galibiyetle ayrılır. Ülke puanına katkıda bulunur. Çünkü dediğim gibi Fenerbahçe beklenmedik bir mağlubiyet aldı.
1: Hep yani. Beşiktaş ülke puanına katkıda bulunsun. Beşiktaş aman Beşiktaş aman.
0: Doğancığım bugüne kadar Fenerbahçe katkıda bulunuyordu. Biliyorsun Fenerbahçe sayesinde şu anda Şampiyonlar Ligi'ne direkt gücü takımlarımız. Fenerbahçe'nin son yıllarda topladığı, Avrupa'da topladığı puanlarla bu noktada biliyorsun Şampiyonlar Ligi'ne gelene kadar 3 maçta 3 maçı geçti. 3 rakibini geçti. Roma ile beraber kaldı. Bugün işte olmadı bir dün olmadı bir mağlubiyet aldı. Beklenmedik bir mağlubiyet.
1: Valla Fenerbahçe maçı ile ilgili şöyle söyleyebilirim sadece. İşte beklenmeyik bir mağlubiyet. Bu maçı unutup Alanya maçına bakmalıyız diyor ya İsmail Hoca. Hocam bu maçı unutmak için öyle bir skor aldın ki bu maçı unutturamazsın.
0: Abi bu maç unutulmaz bak. Bu maç unutulmaz. Bu maç Fenerbahçe tarihine ne yazık ki bir skandal olarak bu Fenerbahçe'nin tarihine yazıldı.
1: Geçti.
0: Bu maç unutamazsın. Bu maç unutamazsın ya. Ama bu maçtan gerekli dersleri çıkartıp Alanyaspor maçına bir şekilde hazırlanman bu takımın Alanyaspor maçında gerekli reaksiyonu gösterip taraftara en azından yani kendini biraz olsun affettirmen gerekir. Ama bu maç unutulmaz. Yani ne yazık ki hoca bunu söylüyor ama bu maç unutmak kolay değil.
1: Kolay değil. Bu senin bir de kariyerine Norseland mağlubiyeti gibi yazıldı. Hani burada Aston Villa'dan
0: yazıldı. Norseland mağlubiyetini bir şekilde anlarım. Niye anlarım? Orada gerçekten stoper anlamında işte sıkıntılarım vardı. Birçok eksik vardı. 7-8 tane oyuncunun eksikti. Onlar bir şekilde anlarım ama burada eksik oyuncun da yok. Burada işte bir Kante eksik. Tam sadece Kante'ye bağlayamazsın. Yani doğru oyun anlayışı, doğru taktikle belli nokta çok daha iyi performans ortaya koyabilirdi Fenerbahçe. Yani oyuncuların bir istesizlik vardı oyuncularda. Yani bir bunu kabullenemem yani açık ben de söyleyeyim kabullenemiyorum bir türlü.
1: Peki.
0: Yani ben 67. 68. dakikada 3 faulü kabullenemiyorum. İkili mücadelelerinde girme işlerini veya ikili mücadelelerinde yani aynı rakibin sertliğine aynı sertlikle karşılık vermemesini kabullenemiyorum yani ben hiçbir Fenerbahçe taraftarı kabullenemez. Böyle kötü bir oyun olamaz Fenerbahçe adına. Yani şimdi demesinler kimse hani şunu söylüyoruz evet tamam ilk yarı işte Fenerbahçe'nin gol beklenti oranı daha yüksek. Aston Villa'nın daha azdı ama ona rağmen kalesinde Fenerbahçe 3 gol gördü. Fenerbahçe gol atamadı.
1: Bir ama yarım saat daha Fenerbahçe konuşursun değil mi? Ne yarım saati? Ben 2 gün daha Fenerbahçe konuşurum diyebilirsin yani.
0: Ya hocam kabul konuşursun yani. Dün harbiden diyorum yani şeyin o skorun getirdiği bir şey var. Tabii herkes de olduğu gibi. Benim beklentim çok daha yüksekti Fenerbahçe'den. Benim beklentim en kötü ihtimalle bir beraberlik ya da işte bir ben galibiyet ayrılacağına inanıyorum. Çünkü Roma gibi çok formda bir ekip karşısında Fenerbahçe iyi mücadele etmişti. Yani
1: ben mücadele edecek diye bekliyordum. Galibiyeti bilmem neyi falan en azından puanla dönebileceğini düşünüyordum. Çünkü Roma maçındaki reaksiyonu bekliyordum ben. Ya burası ayrı bir yer. Burası Şampiyonlar Ligi. Bak hiç ummadığın performansları göreceksin falan diye bekliyordum ama çok yanıldım.
0: İşte insanlar da işte o zaman taraftar da bazı soruları sormakta haklı.
1: Haklı.
0: İşte Roma maçı sonrası hocamız, yani İsmail Hoca böyle bir açıklama yapıp şimdi böyle bir hezimetin ardından farklı konuşması, insanlar da o zaman diyor ki neden şimdi değil diye evet. soruyor.
1: Teşekkür ediyorum İrfan'cığım, sağ olasın, ağzına yüreğine sağlık, eksik olma.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Tekrar görüşmek üzere. İrfan 25'te beraberdik. Detayları Fenerbahçe maçındaki unutulmayacak mağlubiyeti konuştuk aslında. Kolay kolay unutulmayacak bir mağlubiyet, gerçekten de öyle yani. Yani aklımızda böyle bir skor geçmiyordu demiş İsmail Hoca. Yani böyle bir skor zaten geçiyorsun. Geçseydi, hani böyle bir şey geçseydi, gitmeseydin. Gitme derlerdi yani. Hocam hani böyle bir skor geçiyorsa aklından hiç çıkmasan istiyorsan falan derdin yani. Şimdi Marsilya'ya fark atarak Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş var. Bugün saat 22'de Hoffenheim'le karşı karşıya gelecek ve Hoffenheim'in teknik direktörü de Christian Ilzer. Bundesliga'da çok iyi değiliz ama bu toparlanma maçımız Beşiktaş'a karşı da kötü olacağız anlamına gelmiyor diye bir açıklama yaptı. Christian Ilzer iddialı olduklarını söyledi. Vlahovic'in oynamamasıyla ilgili bir soruya da, Vlahovic dünya çapında bir forvet ama Beşiktaş'ın oyunu sadece Vlahovic'e bağlı değil. Çok kaliteli oyuncuları var. Sadece bir oyuncu üzerinden incelememek lazım diyerek ne kadar iyi analiz ettiğini de gösteriyor aslında Beşiktaş'ı. Tabii Christian Ilzer karşısında bir taraftan da Vincenzo Italiano var. O da diyor ki şimdi bir ispat peşinde aslında Italiano. Hem Avrupa'da tekrar adından söz ettirmek istiyor, hem de ona çok sahip çıkılan ve gerçekten çok nadir rastlanabilecek, işte Icardi'nin Galatasaray'da gördüğü sevgi gibi Beşiktaş taraftarının ve camianın Italiano'ya karşı olan sevgisi, hocanın da belki futbol kariyerinde bir daha yaşaması öyle kolay olacak bir durum değil. O yüzden lig aşamasında da Beşiktaş taraftarını mutlu etmek istiyor. Sadece kendini mutlu edebilmek adına bir mücadelesi yok. Avrupa'da farklı, ligde farklı değil. Her alanda, her kulvarda ilerlemek istiyor. Avrupa'da biraz önceliği koymuş, diyor ki gidebildiğimiz yere kadar ama o lig aşamasını geçmek istiyoruz diyor. O ilk 16'ya bir kalalım, sonrasında belki ilk 8 olur. O ilk 8 olursa zaten playoff maçları falan oynanırken biz bir dinleniriz. O sırada lig mik falan derken öyle bir gider konu diyor. Şimdi Italiano'nun Avrupa Ligi'ne kalabilmek için çok mücadele ettiklerini söylemesi beni mutlu etti bir Beşiktaşlı olarak. Ve 3 zorlu tur atladıklarını da hatırlatıyor Italiano. Avrupa Ligi'ne iyi başladık. Grubumuz zor, maçlarımız zor. Hoffenheim'a karşı maksimum konsantrasyon ve dikkatle elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz diyor. Avrupa'da öncelik lig aşamasını geçmek, ilk 8 veya ilk 24 olur, ne olduysa fark etmez ama diyor oraya bir geçelim diyor. Umarım bir yolumuz var. Deplasmanlar kolay değildir. Daha takım gibi olmamız gerekiyor. 3 kulvarda iddialı olmak istiyorsanız istediğinizin ve mentalinizin aynı olması gerekiyor diyor. Şimdi elimizden gelenin en iyisini yapıp kazanmak istiyoruz. Bunlar güzel sözler. Avrupa Ligi'nde saat 22'de oynanacak Hoffenheim Beşiktaş karşısında gurbetçi taraftarlarımız da orada mutlaka arada bir turuva operasyonu yapacaklardır. Vay aralara sızmalar mızmalar bilmem ne, bunu engellenmesi. Dün çünkü Fenerbahçe taraftarının İngiltere'de yaşadığı sıkıntılar öyle kolay bir şey değilmiş. Öyle üstü kapatılacak, vay yok be ne olacak, metroyu almamışlar galiba falan değil. İnanılmaz aramalar yapılmış. Onun sonrasında metro seferleri bekletilmiş, oradan almamışlar, kalabalık falan. Hani Ahmet Konaş'tan kaynaklanıyor bunlar işte yani. Gitme orada rahat rahat insanlar izlesinler, senin yüzünden oluyor bunlar diye yazmadım tabii, şakası bir tarafa ama bunlar hoş değil yani. İngilizlerin yaptıklarıyla alakalı bir yine İngiliz terbiyesizliği falan diye gazetelerde okudum, gördüm. Sosyal medyada tabii paylaşımlar yapıldıkça rastlıyoruz. Bunlar Almanya'da da oluyor. Bunlar gittiğinde Polonya taraflarında da oluyor. Bunlar başka ülkelere gittiğinde de Belçika'da da bunlar yaşanabiliyor. Yani sadece bize de olan şeyler değil. Yani İngiliz taraftarlar da bir yerlere gittiğinde onlara da yapılan muamele hoş değil aslında. genele bakıldığında zaten fanatik bir kitlenin gitmesi, işte bulunduğu işte Birmingham'da mı? O Birmingham şehrinde sokaklarda gezerken işte bağırmalar, çağırmalar, tezahüratlar falan iyi, hoş, güzel, işte maytapları yakmalar, dükkanların içine atmalar, onlar bunlar falan, bunlar hoş şeyler değil. Bir gövde gösterisi yapmak var, bir de rahatsız etmek var. Onu deplasmana gittiğimizde çok fazla yaşadık, gördük, ettik. Tabii dünkü maçta bir gol sevinci vardı. Bir boğaz kesme hareketi yapıldı. Onunla ilgili olarak Jackson'ın golden sonra. Boğaz kesme yazın intikamı diye öğrendim. Onun sebebini de soruyorlardı. Ben Beşiktaş'a geri döneceğim, merak etmeyin. O taraftarlarla ilgili gurbetçi taraftarların yoğunluğu olabilir. Bir Truva operasyonu olur. Tribün anlamında da acaba üstünlük sağlar mıyız diye düşünürken tribünlerin yaşadığı sıkıntılardan bahsettik ama Senegal'de sokakta futbol oynarken 16 yaşında keşfedilen Jackson'ın ikinci golünden sonra eliyle boğaz kesme hareketi yapmış olması, Fenerbahçe Senegalli oyuncuyu bu yaz kiralamak istiyordu. Chelsea satma taraftarıydı. Anlaşma olmayınca araya Unai Emery giriyor. Ben istiyorum o oyuncuyu diyor ve Villarreal'den eski öğrencisini 65 milyon sterline transfer ediyor. Onun cevabı olduğu söylenmiş. Sen beni yazın almazsan böyle işte görürsün gibi Unai Emery aldı ve karşılığını da ona veriyorum diye, öldürürüm gibi öyle bir şeyler, yani öyle bir mesaj vermiş. Bunu da söyleyelim yani. Beşiktaş'ın bugün kalede Nübel, Murillo, Agbadu Jalo, Kuattara, Orkun Salih, Olaytan, İlhan, Trossar ve Oh 11 ile sahaya çıkması bekleniyor. Belçika Federasyonu'ndan Lawrence Visser yönetecek bugünkü karşılaşmayı. Daha öncesinde Türkiye'de işte bir önceki dönemlerde VAR hakemliği yapmış bir İstanbul Başakşehir ve aynı zamanda Gençler Birliği Kayseri maçlarında görev almış. VAR hakemliği görevini yapmış bir hakem Lawrence Visser, Belçikalı. Bu tabii Bundesliga'da oynadığı 5 maçta 3 puan toplayabilen, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavında Ofi'ye boyun eğen Alman ekibinde de sıkıntılar fazla. Oradaki problemi aşmaya çalışıyor. Kendi içindeki yaralar var. Bir de Beşiktaş mağlubiyeti hocayı koltuğundan eder mi durumu var. Tabii bunlar konuşulurken sadece bizde değil, manşetler atılmış, kelime oyunları yapılmış. İşte Beşiktaş Almanya'ya 3 eksikle gidiyor. Sadece viral gastroenterit tanısı konan Dušan Vlahović'in Trabzonspor maçı da düşünülerek tedbir amaçlı İstanbul'da bırakıldığı, siyah beyazlı ekipte ayrıca sakatlıkları devam eden Černý ile isimleri UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Rashica ve Mustafa Ekimoğlu da Hoffenheim karşılaşmasının kadrosuna alınmadı sadece. Bu arada Jackson bu gol sevincini çok daha öncesinde de yapıyordu. Onun mesajı yazla bir alakası yok diye. Ben sadece önüme düşen haberi okudum. O paylaşımı yaptım. Onun cevabı oymuş diye lanse edildiği için. Ama daha öncesinde de yapıyormuş Jackson o gol sevincini. Yeni değil diye yazmış Harun. Aydın yollamış sağ olsun. Bizi de bilgilendirmiş. Diğer taraftan işte Hoffenheim'le ilgili bilgi verirken işte kalede Baumann'ın, işte Konfal, Ozan, Machida, Bernardo, İşte Burgner, Conte, Aslani, Dakim ve Lemper'le muhtemel 11 ile sahaya çıkması bekleniyor. İşte Christian Izer için de ölüm kalım maçı gibi gözüküyor. Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya'yı da 4-1 ile geçen Beşiktaş'ın bu süreçte daha önceki oynadığı Avrupa maçlarına baktığında 12 gol atıp 2 gol yediğini de, ama o dönemlerde şeyden bahsediyorduk, Nübel'in ne kadar iyi bir performansı olduğu, işte oh be en sonunda kaleye biri geçti falan gibi yorumlar yapılıyordu ama Nübel'deki bu düşüşün sebebinin ne olduğu konuşulduğu döneme geldik. Nübel'in bugün inşallah işte Almanya'da işte Alman milli takımına düşünülen ve ilk sırada yer alan bir kaleci konumunda işte Almanya'da Bakalım nasıl bir performans sergileyecek, beklentisi var. Tabii önünde oynayacak Agbadu ve Jalo ikilisinin performansı. Diğer taraftan Dakim, Aslani, Conte ve Lemper'le hücum hattının neler yapabileceği de çok kıymetli. Tabii Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ın daha önce oynadığı işte bu organizasyonlarda ön elemelerdeki 7 karşılaşma ile beraber 6 galibiyet 1 mağlubiyeti var. Mijlenti 1-0 ve 2-0'lık skorlarla. İşte Kralov maçları vardı, 1-0'lık skorla devirmişti geçmişti. Beşiktaş evinde 3-0 yendiği Zalgiris'e rotasyonlu bir kadroyla çıktı. Rövanşta 1-0'lık bir mağlubiyet aldığını da hatırlatalım. Hangi maçta yenilmiştik diye soranlara aklından Zalgiris deplasmanıydı o. Onu söyleyeyim ama Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya'yı da 4-1 ile geçen Beşiktaş bu süreçte 12 kez gol sevinci yaşamış. 2 kez topu ağlarında görmüş. İtalyan hoca ve ekibi Hoffenheim karşısında çıkışını sürdürmeye hedefliyor. Alman temsilcisi Bundesliga'da 5 maçta 3 puan aldı. Yunan Ofiye'de 2-0 yenilip Avrupa Ligi macerasına kötü başladı. Şimdi bizim bu mücadelemiz Marsilya maçı sonrasında... İlk maçımız, işte Marsilya'dan sonraki ilk maçımız Ofi diye bir takımla olsaydı bugün garanti 3 puan falan diyorduk. O Ofi bu Hoffenheim'ı 1-0'la 2-0'la geçiyor ve ilk maçta galibiyetini alıyor ve biz şimdi Hoffenheim daha zor falan diyoruz. Yani isimler üzerinden gidiyoruz, anlatabildim mi? Ofi olsaydı abi Yunan takımı Ofi Mofi falan, bunlar hani geçeriz yani. Sıkıntı olmaz. Ofi'de yenme kardeşim. Oradan yaz 3 puanı falan derdik. İşte Hoffenheim deyince abi yine de Alman. Bunlara bir dikkat etmek lazım. Tedbirli olmak lazım. Şakası olmaz bunların. Turnuva takımı abi bunlar falan diye. O yorumlar da yapılır. Tabii bu düşünceleri, görüşleri, önerileri, ayrıntıları her şeyle konuşacağız şimdi. Bir taraftan da İşte Ozan'dan bahsettik, işte Bauman, Koafal, Ozan, Machida falan diye yazdık. Ozan Kabak'tan bahsediyoruz çünkü Beşiktaş'ın rakibi Hoffenheim'in savunmasında görev yapan Ozan Kabak bu sezon 7 mücadelede sahada yer alıyor. Bir golü var milli futbolcunun. Odaklandığımız şey kendi futbolumuz diyor. Beşiktaş kaliteli bir takım ama biz iyi hazırlandık. Umarım bu maçı en iyi şekilde 3 puanla kapatırız düşüncesini de ekliyor tabii ki kendi kanallarına vermiş olduğu röportajda. O yüzden bu kıymetli mücadele öncesinde hem Ozan açısından da hem Beşiktaş açısından da değerli bir maç. Süper Lig'in 8. haftasında pazartesi günü oynanacak Trabzonspor Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İki takım arasında 6 yıldır uygulanan deplasman yasağı İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla kaldırıldı. Siyah beyazlı taraftarlar Papara Park'taki yerini alabilecekler. O bilgiyi de aktaralım. Beşiktaş taraftarı artık takımını Trabzon'da yalnız bırakmayacak. Çünkü 6 yıldır bu uygulama yapılıyordu ve bu uygulama İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla kaldırıldı. Siyah beyazlı taraftarlar Papara Park'taki yerini alabilecekler. 6 yıl sonrasında siyah beyaza bir Trabzon vizesi çıktı diyebiliriz aslında, manşeti bu şekilde yorumlayabiliriz. Biz de reklama gidelim. Son bölümde de telefon hattımızı açalım. Sizlerle yorumları alalım. Hem Konferans Ligi'nde bugün Thomas Reis'in neler yapabileceğini merak ediyorum. Bir de Finlandiya temsilcisi, yani 10 kişiye sorsak bugün Trabzonspor'un rakibi kimdir diye. Valla rakiple ilgili hani şey diyebilirim, kupuyor muydu öyle bir şey, kups diye geçiyor. İşte o kupsa, işte kups nerenin takımı? A Norveç, B Finlandiya, D Danimarka, C İskoçya falan desem kups falan. Finlandiya takımı. İşte Thomas Reis'la 2'de 2 yapan Trabzonspor'un yeni hedefi kupsu da yenmek. 85 günlük bir hasret var. Reis'la ilk Avrupa sınavına çıkacak Karadeniz ekibi ve Avrupa'da en son 1 Ağustos 2024'te kazanmış UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Ruzomberok takımını, Slovakya'nın Ruzomberok takımını evinde 1-0 yenmiş Trabzonspor. Daha sonra Avrupa'da oynadığı 6 karşılaşmada 4 mağlubiyet 2 beraberlik yaşarken 85 gündür galibiyet elde edemediğini de hatırlatmış olalım. Bugün inşallah TRT1 ekranlarında bir futbol gecesi yaşanıyor. 19.45'te önce Trabzon maçını, Finlandiya'daki Trabzon maçını, ardından 22'de de Almanya'da Hoffenheim Beşiktaş maçını izleme imkanımız olacak. İzleyemeyecek olanlara da küçük bir hatırlatma yapalım. Radyodan, Radyo Gol ailesi olarak arkadaşlarımız maç önü, dakika, skor ve maç sonu programlarıyla size detayları, ayrıntıları, gelişmeleri an be an aktarmayı sürdürüyor. Reklama gidelim, birazdan devam edelim.
2: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam. Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr. Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
5: Rafael Leao Almada'da doğdu. Seychelles çevresinde futbolun yalnızca bir oyun değil, mahallede kendini anlatmanın da yolu olduğu bir ortamda büyüdü. Sokakta kazandığı ilk şey taktik bilgisi değil, cesaretti. Rakibin karşısında durmak, topu ayağına istemek ve kaybetse bile yeniden denemek. Bugün sahada gördüğümüz o rahatlığın kökü biraz da burada yatıyor. Sporting Akademisi ona bu özgürlüğün yanına düzen ekledi. Yaş gruplarını hızlı geçti, genç yaşta B takımında yetişkinlerle oynamaya başladı ve kısa sürede A takıma yükseldi. Porto deplasmanında İker Casillas'a attığı gol, onun yalnızca gelecek vadeden bir altyapı oyuncusu olmadığını gösterdi. Fakat yükselişi daha yeni başlamışken, kariyerinin en ağır gecelerinden biriyle karşılaştı. Mayıs 2018'de yaklaşık 50 maskeli saldırgan Sporting'in antrenman tesislerine geldi. Oyunculara ve teknik ekibe kemerlerle, demir çubuklarla saldırıldı, Bastos başından yaralandı. Leao yıllar sonra o dönem için cehennemi yaşadım diyecekti. Babası güvenliği için onu Porto'daki arkadaşlarının yanına gönderdi. Henüz 18 yaşındaydı ve profesyonel futbolun hayalini kurarken bir anda ülkesinden ayrılmak zorunda kaldı. Sporting'le sözleşmesini tek taraflı feshetmesi yıllarca süren bir tazminat dosyasını da beraberinde getirdi. Rakamlar ve taraflar zaman içinde değişse de kesin olan şuydu. Leao sahadaki geleceğini kurmaya çalışırken ağır bir hukuki yükü de omzunda taşıdı. Lille tam bu noktada onun için bir sığınaktan fazlası oldu. Christophe Galtier'in takımı hızlı geçişleri, geniş alan koşularını ve doğrudan hücumu seviyordu. Yani Leao'nun doğal oyununa uygun bir zemin vardı. Fransa'daki tek sezonunda sürekli ilk 11 oyuncusu olmamasına rağmen 8 lig golü buldu. Lille Paris Saint-Germain'in arkasında ikinci sırayı aldı. Bu dönem bir yıldızlık ilanından ziyade ben hala buradayım deme biçimiydi. Hikayenin Galatasaray açısından en güzel ayrıntılarından biri de burada saklı. Leao Milan'a giderken Lille onun yerine Victor Osimhen'i aldı. Aynı takımın formasını farklı sezonlarda giydiler. Biri kalktı, diğeri onun boşalttığı koltuğa oturdu. Fransa'da birbirlerini teğet geçen iki yol yıllar sonra İstanbul'da gerçekten birleşti. Milan'a geldiğinde ise önünde daha büyük bir sınav vardı. Çünkü Milan forması yeteneği parlatırken eksikleri de saklamaz. Leao ilk döneminde zaman zaman kayboldu, zaman zaman santrafor oynadı. Bazen de kenardan oyuna girdi. Stefano Pioli'nin onu sol kanada yerleştirmesiyle tablo değişti. Çizgide topu aldığında önünde saha vardı. Theo Hernandez'in bindirmeleri savunmanın dengesini bozuyor. Leao ise iç koridora kat ederek kaleye doğru gidiyor ya da son pası çıkarıyordu. Zlatan İbrahimovic'in katkısı da burada önemliydi. Zlatan onun için yalnızca bir takım arkadaşı değil, profesyonelliğin çıtasını gösteren bir abiydi. Leao, Zlatan'ın kendisine odaklanmayı, vazgeçmemeyi ve bir golle yetinmemeyi öğrettiğini anlattı. Söylendi, çok şey söylendi. Fakat ilişkinin özü gayet sadeydi. Biri potansiyeli görmüş, diğeri potansiyelin sorumluluğunu taşımayı öğrenmişti. Sassuolo'ya karşı maçın henüz 6.76 saniyesinde attığı gol Serie A tarihinin en hızlı golü oldu. Fakat Leao'yu Milan'da özel kılan tek bir rekor değildi. 2021-22 sezonunda kulübün 11 yıllık şampiyonluk hasreti sona ererken hücumun en belirleyici ismiydi ve ligin en değerli oyuncusu seçildi. O dönem Leao yalnızca hızlı değildi, ne zaman hızlanacağını da biliyordu. Asıl fark buydu. Leao'nun oyunu salt süratten ibaret değildi. Uzun adımlarla hızlanıyor, rakibini ilk hamlede dengesiz bırakıyor ve sol çizgiden içeri yöneldiğinde bütün savunmayı geri koşturuyordu.
2: Taraftar Kulübü devam ediyor.
1: Devam ediyoruz. Bana da sürpriz oldu ve Göksenen'i gördüm sabah burada. Göksenen hoş geldin.
6: Hoş bulduk Doğan abi.
1: Tabii sen maç anlatımlarınla da herkesin tanıdığı bir isim haline geldin. Artık Esport'ta da aynı zamanda tabii ekranlarında da maç anlatıyorsun. Başarılar diliyorum. Harika yapıyorsun işini de. Ve en son Hoffenheim maçını da sen anlattın. Ve Bundesliga'da Hoffenheim'ın iyi gitmediğini de çok iyi biliyoruz. 5 maçta 3 puan toplayabilmiş bir ekipten bahsediyoruz. En son anlattığın Hoffenheim maçı kimin neydi?
6: Hamburg.
1: Hamburg maçıydı. İşler iyi gitmiyor Christian Izer için. Ve defans hattı çok kötü diye bahsettin. Evet. Az önce reklam arasında birlikte konuşuyorduk. Ozan'ın, Machida'nın falan orada iyi işler yapamadığını falan söyledik defans hattında. Ben Vlahovic olsaydı işler biraz daha kolay olurdu ama sen oh da abi o defansta evet, güzel işler yapar dedin. İstersen hem yenile hem de üzerine ekleyerek devam et.
6: Ya şöyle abi, Hamburg karşısında mağlubiyetlerini kimse beklemiyordu artık. Çünkü Hamburg Hoffenheim'dan daha kötü başlayan sayılı takımlar arasındaydı. Kesin Hoffenheim galibiyeti diyorduk. Doruk Keskin'le birlikte anlattık karşılaşmayı. Ya kesin Hoffenheim galibiyeti diye girdik kabine, sonra şok olduk. 90 artıda gelen bir gol. 10 kişi kaldı Hoffenheim, bir de yoruldular o yüzden. Böyle bir avantaj da var. Savunma hattında gerçekten kötüler. Sol bekte özellikle Bernardo kanadı. Eğer oynarsa ki oynamasını çok istiyorum. Başka alternatifleri de yok zaten. Çok büyük zafiyet.
1: Muhtemel 11'de var.
6: Çok büyük zafiyet abi Hoffenheim açısından Bernardo.
1: Kofal mı okunuyor?
6: Çufal.
1: Kofal, Çufal. Çufal, Ozan, Machida, Bernardo defans hattı.
6: Hranac olabilir abi orada. Machida yerine belki son maçta yaptığı hatalardan dolayı. Çufal 34 yaşında, takımın
1: stoper
6: en iyisi.
1: Stoper tandeminde, evet. Ozan'ın yanında.
6: Sağ bekte Çufal kesin olacaktır. Zaten takımın en iyisi ama 34 yaşında, yani çabuk yorulan bir isim. Onun uzun taç atışlarına çok dikkat etmek gerek. Hücumda da çok etkili bir kanat bek. Çekya milli takımının da kanat beki zaten. Sol taraf daha zayıf.
1: Sağ bek oynuyor diyorsun.
6: Evet, sağ bek oynuyor. Sağ kanat bek olarak görev alıyor genellikle. Yani
1: İlhan ve Trossard'ın işleri biraz kanatlar anlamında kolay mı?
6: Çufal tarafı kolay değil ama Bernardo kanadı daha kolay. Yani bizim sağ kanadımıza denk geliyor. Sağ kanattan daha fazla pozisyon bulabiliriz ama tabii hücumda da çok efektif bir takım abi. Onların da kanatları iyi. Sağ kanatta Bambase Conte var. Son maçta çok güzel bir gole imza attı. Ortada Kosova Türkiye maçından hatırladığımız bir isim. Fisnik Aslani. Yükselen bir yıldız zaten. Bayern Münih'te yakın zamanda onu transfer edecektir muhtemelen. Onun haricinde yaşlı isimleri var biraz. 60'tan sonra oyuna dahil olabilecek isimleri. Kramaric olsun, Hložek olsun. Benim dikkatimi çeken önemli bir nokta şuydu abi Hoffenheim'le ilgili. Bu sezon yedek kulübesinden hiç gol katkısı alamadılar. Geçtiğimiz sezon da bu sıkıntıyı yaşıyorlardı. Yani çıktıkları ilk 11 ile maçın ilk 30-40 dakikası bize bir şeyleri gösterecek. Çünkü hamle yapınca İlzer, hamle yaptığı oyunculardan katkı alamıyor. Hiç gol katkısı alamadı bench'ten. Beşiktaş bunun tam aksine. İlhan geliyor kenardan, gol katkısı veriyor. Başkası geliyor, gol katkısı veriyor. O yüzden hamle anlamında Beşiktaş daha güçlü. İlk 60 dakikada eğer berabere giden bir maç olsa bile Beşiktaş'ın lehine olduğunu söyleyebiliriz. Hoffenheim'ın zafiyetlerinden faydalanmak gerekir tabii ki. İlzer'in de hani ben bu maçta kaybedersem giderim gibi bir korkusu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Gerçekten geçen sezon çok iyi işler başardı ve Bundesliga'da kolay kolay bizim ligimizdeki gibi olmuyor işler. Ama dikkat etmemiz gereken bir yani Fisnik Aslani faktörü olduğunu söyleyebiliriz. Çufal ve Aslani ismine parantez açmak gerekir.
1: 10 numara mevkiinde mi oynuyor Aslani?
6: Evet, Aslani 10 numarada oynuyor. Milli takımıza da zorluklar çıkartmıştı. Neyse ki o maçta kazanmayı başarmıştık ama tabii şimdi
1: ama karşısında Salih gibi bir ismin daha önce Dortmund

0: Dortmund'da da oynayan bir isimden bahsediyoruz. Karşı karşıya mutlaka gelmişlerdir zaman zaman diyelim.
1: Asıl
0: hadi.
1: Hikaye abi Burher'le gördün mü bilmiyorum. Orkun'la Burher arasındaki hikayeyi. Burher de başarılı orta sahalarından Hoffenheim'in. Feyenoord altyapısındayken birlikte geliyorlar. Burher biraz daha önce gelmiş ve tecrübeli. Hatta o zamanın kaptanı. Orkun Beşiktaşlı olduğu için Beşiktaş tişörtüyle, formasıyla gidiyor. Yapma diyorlar. Orkun gidiyor yani. Hani kararlı bir şekilde. O dönemin teknik direktörü de takılıyor Orkun'a. İşte Beşiktaşlısın, tamam anladık falan şeklinde. Burhan ama ciddi anlamda kıl oluyor. Orkun'a kötü davranıyor. Gerçekten falan. Mi? Evet, teknik direktör de bu yüzden o ikisini barıştırmak adına, arayı yapmak adına aynı takıma koyuyor antrenmanda. Birbirlerine hiç pas atmıyorlar. Sonra Orkun Burher'e çok güzel bir pas atıyor. Burher de Orkun'a atıyor. Orada gol oluyor falan. Kaynaşıyorlar. O golden sonra hatta Orkun Kökçü anlatıyor kendisi. Burher en yakın arkadaşım oldu çünkü golden sonra gelip hani eğer böyle oynayacaksan tamam sen Beşiktaş formasıyla maça bile çıkabilirsin demiş. Bugün karşı karşıya gelecekler.
0: Müthiş bir hikayeyle renklendirdin. Vallahi çok güzel. Tabii İtalyano yönetimindeki Beşiktaş'ın hocası üzerinden gidersek Avrupa'daki hedeflerini nasıl görüyorsun?
1: Abi ben İtalyano'nun zaten Fiorentina'da Avrupa'da yaptıklarını da hatırlıyorum. Ya hani şey bir teknik direktör değil işte. Ligi alalım ya, Avrupa'da rotasyon evet, yapalım diye. Yani
0: hoca öyle bir hoca mı sence?
1: Değil abi, kesinlikle değil. Zaten şunu buradan anlayabiliriz. Bir önceki teknik direktörlük döneminde de, Bologna döneminde de her maça farklı 11'lerle çıkıyordu. Bunun da nedeni Bologna'nın hem kupada hem de ligde başarılı olmasını istemesiydi. Yani lig kupasını da gerçekten çok ciddiye aldı ve iyi bir dönemde geçirdi.
0: Şimdi burada bir de camia sevgisini gördü. Taraftar çok sahiplendi hocayı.
1: Evet.
0: Hem kendi kariyeri açısından düşünceleri var. Avrupa'da ispat çabaları var. Hem de ligde de bu taraftarı üzmek istemiyor.
1: Evet.
0: Yani ona göre çok da rotasyona giden bir teknik adam ya. Burada acaba o yanılgıyı yaşar mı Beşiktaş? Gene o rotasyon karşılığında forma şansını adaletli dağıtmaya çalışıyor. Bundan kimsenin şüphesi yok. Bir muhtemel 11 sayacağım sana. Sen de Hoffenheim'i tanıdığın için kıyaslama yapacağız. Tabii sen baştan zaten favori Beşiktaş diye söylüyorsun. Nübel'in performansı tartışılmaya başlandı. Bir Alman kaleciyle Hoffenheim
1: bu
0: maçına çıkma.
1: Bu arada abi az önce bahsettiğim gol de bizim ekranımızda var. Bambase Conte, dikkat etmemiz gereken isim dediğim ismin attığı bir goldü. Evet ya, soluna çekip müthiş bir vuruş yapabiliyor uzaktan. Bu aralar Nübel'in de biraz performansı düşüşte, sanki bunlara dikkat etmemiz gerekiyor yani.
0: Bir ceza sahası dışından topun direğe vurarak ağlarla buluştuğunu da gördük. Senin anlattığın maçta
1: evet,
0: tam da denk geldi, cuk oturdu yani.
1: Şu da Bernardo'nun kırmızı kartı mesela işte. Bahsettiğim zafiyette bu mesela.
0: Oradan da zaten içleri kat eden bir İlhan ya da Trossard ikilisini görebilirsin. O oyuncunun orada biraz problem yaşatabileceğini de göz önünde bulundurmak lazım. Ligde aldığı kırmızı karta bir Avrupa
1: evet,
0: eklenebilir mi diye geçiyor tabii.
1: Umarım.
0: Beklentiler bunlar. Yani aman
1: şey
0: sakatlık olmasın, şey olmasın tabii de.
1: Doruk abiyle maçı anlatırken şey dedik. Tüh, kırmızı kart kötü oldu. Çünkü ya bu yüzden hani cezalandırıp da Beşiktaş maçında oynatmazsa çok kötü olur hani. Yani oynamalı o adam ki zafiyet oluşturacak bir yer olsun diye.
0: Bu arada yediği gol de bir oh golü.
1: Bu iptal oldu.
0: İptal mi oldu?
1: Bu iptal oldu. Sonrası daha facia abi. Çünkü iki uzun stoper arasından kafa vuran bir kısa forvet oyuncusu var.
0: Şaka
1: aslında
0: yapıyorsun.
1: Evet, birazdan göreceksin abi.
0: Şifo yani, Mehmet misali aralardan çıkan Suat gibi düşün Galatasaray'da.
1: Benzer ya, burada da o kafa vuruşunu yapabilecek isimler Beşiktaş'ta var. Maşida ve Ozan'ın arasından bu kafa vuruşunu yapması. Burada Ozan'a da ben çok suç bulamıyorum abi çünkü ya sezon boyu Hranaş'la birlikte oynadı stoper tandeminde, sonra Maşida ile oynamaya başladı. Henüz o tandem oturmadı. Beşiktaş'ın da bu haldeyken onları yakalamış olması gerçekten büyük bir avantaj. Birazdan mesela Terem Mofi'nin golünde de bahsettiğim o dezavantajı göreceksin. İşte bu pozisyon soldan yapılan bir orta. Yani bu gol yenmemesi gereken bir gol evet. 88'de. 90+5'te de galibiyet golü geliyor bu arada Hoffenheim, Hamburg'un.
0: 3-2'lik bir galibiyet mi oluyor?
1: Evet.
0: 2-0'dan mı? 2-1 oldu 1-0 galiba.
1: 1-0 Hamburg öne geçti. 2-1 Hoffenheim yaptı, sonra 3-2 Hamburg 3-2 yaptı.
0: Peki kalede Nübel, Murillo, Agbadu, Jalo, Kuattara, Orkun Salih, Olaytan, İlhan, Trossard ve oh muhtemel 11'i bekleniyor. Belki bir ihtimal değişiklik Rıdvan üzerinden olabilir. Murillo Rıdvan arasında emin değilim. Çünkü başka gazetelere baktığımda da muhtemel 11'lerde ya da sosyal medyadaki haber portallarında onu gördüm. Beşiktaş'ın bugün sahaya çıkmasını beklediği 11'lerde evet Rıdvan ihtimali de var. nasıl yorumlarsın?
1: Valla bizim özetin yorumlarına da en çok Beşiktaş taraftarının konuştuğu, tartıştığı konu buydu. Attar mı oynamalı, Rıdvan mı oynamalı şeklinde. Yani orada gerçekten biraz iş hocaya düşen bir iş. İki oyuncunun da çünkü hem farklı özellikleri iyi yönde var, hem de kötü yönde dezavantajları da var. Ya sol taraf şöyle düşünüyorum, kime denk gelecek diye, muhtemelen orada daha yakın Tim Lemper'le oynar. İleride başlayıp sola geçen.
0: Jalo mu Emirhan mı?
1: Bence Jalo. Son maçta çok iyiydi.
0: Agbadu Jalo ikilisi mi?
1: Agbadu Jalo, evet.
0: Evet. Murillo, Agbadu Jalo, Rıdvan diyelim.
1: Yani. Evet.
0: Salih, Endidi, Orkun Olaytan, Trossard, oh nasıl olur diye sormuşlar. Ndidi'yi koymuşlar.
1: Ya Ndidi bence çok onun maçı değil abi. Ben onun maçı olmadığını düşünüyorum. Ya Miretti'yi niye düşünmüyoruz burada? Son maçta iyiydi aslında.
0: Yani işte hoca işte. Ya o düşünecek olan bizim düşüncemiz evet. Alternatifler üzerinden gidiyor.
1: Tabii.
0: Beşiktaş taraftar şimdi bir beklentiye girdiği için oradan onu soruyor yani. O olursa nasıl olur, bu olursa nasıl olur diye.
1: Ya savunmada zorlanırız abi. Aslani daha çok alan bulur. Daha çok şut şansı yakalar. Çünkü Olaytan gibi hem hücuma hem de savunmaya koşan bir oyuncu daha önemli. Zaten savunmada Salih Özcan kendini parçalayacak. Biraz daha yanındaki ismin efektif olması, hücuma da katkı vermesi önemli. Ndidi bunları pek yapamıyor. Miretti, Olaytan bunları yapabilen oyuncular.
0: Peki, ağzına yüreğine sağlık, sağ olasın. Güzel yorumladın. Başarılar diliyorum sana da. Akşam ne maçını anlatıyorsun?
1: Salzburg-Milan.
0: Salzburg-Milan maçı sende. Başarı dileklerimizi bir kez daha sunalım. Göksel'in bizimleydi. Biz de programı noktaladık. Başarılar diliyoruz hem Trabzon'a hem de Beşiktaş'a Konferans Ligi'nde de. Bugün işte konferans verecek olan bir Trabzon olsun. Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yapan takımımız olsun. Ülke puanı için gerçekten ihtiyacımız olan bir gün. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde aslında istemediğimiz sonuçları aldık. Hele hiç istenmeyen bir sonuçla dün geceyi tamamlayan Fenerbahçe bugün en çok konuşulan konular arasında yer alacaktır diye tahmin ediyorum. Öncelikle dün yaşadığımız bu su baskınları, seller bir afet, gerçekten can sıkıcıydı. Can kayıplarının bile olduğu bir geceydi. Allah'tan rahmet diliyorum. Büyük geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. İnşallah aynısını veya daha beterini yaşamayız. Vallahi söylenecek söz yok. Biraz doğallıktan yanayız. Betondan uzaklaşmamız gerektiğini bize net bir şekilde doğa cevap vererek gösteriyor. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.

0: Reklam.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
0: Reklam bitti.
2: Kim ne dedi?
3: Aston Villa'nın kendi sahasında kazandığı bu sezon ilk karşılaşma oldu. Fenerbahçe'yi 6-0'lık mağlup etmesi sonucunda tabii ki yine her zaman olduğu gibi Murat Aşık, Şansal Büyükağ ve Olcan Akşay ile beraber bu hezimeti konuşacağız. Fenerbahçe için çok ağır bir akşam. Tabii ki yansımalarını, sonuçlarını yine programımızda değerlendireceğiz. Her zaman olduğu gibi sorularınızı, görüşlerinizi, beğenilerinizi canlı yayınımıza bekliyoruz. Açıklamaları merak ediyor olacağız tabii ki sizler gibi. Geldikçe de ekranınıza getireceğiz. Hoş geldiniz.
4: Merhabalar.
5: Merhaba.
3: Felaket bir akşam Fenerbahçe için. Şansal abi, yani maç önce canlı yayında konuştuk. Endişe ettiğimiz ne varsa kat be kat bugün kalemizde gördük. Goller olarak sonuçlandı. 6-0'lık çok ağır bir yenilgi. Yani tabii ki maçı konuşacağız ama yansımaları da bunda merak ediyorum. Sonrası için de Fenerbahçe için önemli olacak. Yani bugün neyi yanlış yaptı gibi bir yerden sormayacağım ama yani çok çok felaket bir skor aldı bugün Fenerbahçe.
6: Futbolda her sonuç var diye klasik bir laf vardır ama bu sonuç çok klasik tanımlamaya giren bir sonuç değil. Maalesef Fenerbahçe adına, Türk futbolu adına bugün yüz kızartıcı bir sonuç aldık. Hani Fenerbahçe, hani söylemek istemiyorum, bu kadar çaresiz kalamaz. En hafif ifadesiyle söylüyorum. Bu kadar çaresizlik olamaz. Sen 3 gün önce 3-0 kazandım diye Rize'deki özellikle ilk yarıdaki berbat oyunu görmezsen gelip burada 6 gol yersin. Üstelik de Premier Lig'den posunun çok gerisinde oynayan, neredeyse antrenman maçı yapan Aston Villa'ya karşı. Hadi dün Galatasaray 4 dedi, Barcelona. Tabii. Barcelona takımı. Bugün Fenerbahçe 6 gol birden yiyorsun. Yakın tarihin herhalde en büyük
5: Fenerbahçe
6: hezimeti
5: tarihin
6: bu.
5: Tarihin en büyüğü şampiyonlar.
6: Öyle, öyle mi?
5: Evet.
6: Yani
5: 5 öyleydi, 6 da öyle. Ha.
6: İnanılır gibi değil. Nereden be? Ya İsmail Kartal'ı dinliyorum. Bu maça çok iyi çalıştık. Bu maça çok iyi çalıştık. Ben Fenerbahçe'nin Lyon ve Roma maçları dışında Fenerbahçe'nin futbolunun öne gittiğini, çalışmanın sahaya yansıdığını hiç görmedim. Eğer bir futbol takımı nasıl geriye gider, bunu çalışıyorlarsa İsmail Hoca'ya 100 yıldız. Son derece başarılı. Ama kardeşim, bir takım sezon başından bu yana da biraz gelişir, biraz değişir. Şok hareketler yaparsın, onu alırsın, buraya koyarsın. Yani bir de şu var, mücadele et, boğuş, kaybet. Yani sıradan bir maç oynuyorsun gibi hep ne diyoruz? Şampiyonlar Ligi oynadın mı maksimum değerlere çıkacaksın. Sen minimum değerlerle adeta bir gamsızlar ordusu gibi böyle Oğuz'u bir tarafa alarak konuşuyorum bunları. Bu kadar kötü oynarsan karşındaki de Aston Villa Premier Lig'de durumuna kadar kötü olursa olsun. Yani 4 şutun var, 4'ü de Oğuz'dan. İkinci yarıda yarım pozisyonun yok. Vedat Muriç denen bir santiforun var. 2 tane net pozisyon, ağırlığından, yavaşlığından vuramıyor. 2 golde şansızlık diyelim. Biri Skinyar'a, biri kime çarpıp?
5: Bartu'a
6: çarpıp girdi. İkinci golde Vedat'ın kısa pası, İsmail'in iyi pasamaması. Üçüncü golde İsmail, penaltıda İsmail. Yani Fenerbahçe forması giydiği günden beri bu hezimet bir futbolcuya yıkılamaz ama bu kadar kötü bir İsmail ilk defa görüyorum. Ve İsmail Hoca, yani iki İsmail de ortada aslında. İsmail Hoca, ya şu Semedo'nun kanadına bir bak kardeşim ya. Allah aşkına ya, gözünün önünde oynuyor ya. 3 metre önünde oynuyor ya. Zaten Greenwood geri gelemiyor. Bak Greenwood'u da kaybedecekler.
3: Herkes
6: kaybedecek. Böyle oynarsa Greenwood da yakında buna biz 35 milyonu nereden verdik diye başlayacaklar. Adam kenarda alıyor ortaya, alıyor ortaya, alıyor geriye. Şu adamı önde oynat iyice. Bu adamı santrafor arkası oynat, hiçbir şey yapmıyorsun. Konuşacak çok şey var, çok arkadaşlarıma yani bırakayım ama bu akşam İsmail Hoca'nın ne söyleyeceğini çok merak ediyorum. Bir suç işlesine bahane edip istifa etmişti. Bugün 6-0'dan sonra açıkçası tavrı ne olacak onun çok tabii, merakı içindeyim.
3: Ben de öyle. Birazdan gelecek açıklamalar. Murat abi yani burada tabii devre arasında konuştuk. İkinci yarıya başlarken acaba skoru
2: değişik
3: tutmak.
2: Değişik bekliyoruz dedik.
3: Değişik bekliyoruz dedik. Skoru tutmak Fenerbahçe için biraz daha hayırlı olabilir mi acaba dedik. Bunu söylerken bir vizyonsuzluk noktasından aslında söylemedik. Çünkü bağıra bağıra maçın aslında buraya geleceği belli. Aston Villa'nın alan bulduğu çok bariz bir şekilde belli. Skoru da buraya taşıyacakları belliydi. Fenerbahçe teknik heyeti önlem almamayı tercih etti ve aynı 11 ile başladı ikinci yarıya.
2: Fenerbahçe teknik heyeti maç 4-0 olsun oyuncu değişikliği yapayım. Yani şöyle hayal ettiler. 4'ten döndürürüz maçı diye düşündüler yapacağımız muhteşem hamlelerimizle. Diye düşündüler herhalde yani çünkü ya bir maç 3-0 devreye giriyorsan bir dokunursun takımına. Ya bir sıkıntı vardır takımında. İlla bu arada 4-0-0'a da dokunabilirsin.
3: Tabii. Öndeyken de dokunabilirsin.
2: Şeyi bekledi İsmail Hoca bir 4 olsun. İkinci yarı Fenerbahçe'nin pozisyonu yok. Gidemedi Fenerbahçe öbür tarafa.
6: Gidemedi.
2: Hani ilk yarı gidiyordu yine.
6: Tutamadı da.
2: Yani şimdi.
6: Gidemiyor.
2: Şöyle büyük bir sorunu var Fenerbahçe'nin. Şimdi onu düşünürken aklıma geldi. Fenerbahçe 3 hafta milli takım arası vardı değil mi? Şansal abi dedikten sonra aklım açıldı bir anda. Dediniz ya Şansal abi takım işleri gitmiyor diye.
6: Evet.
2: Şimdi ben bakıyorum Fenerbahçe takımı 3 hafta ara vardı. Fenerbahçe takımı döndü Rize'ye ve bugün Aston Villa takımın en diri oyuncuları İsmail Kartal 3 hafta antrenman yapmayan oyuncular. İrfan Can Kahveci ve Oğuz
3: Aydın. İlk takımda olanlar.
2: Yani siz 3 hafta ne yaptınız? 3 hafta çok iyi çalıştık, morallendik, Turan Tovuz gittik, Azeri dansı izledik, güldük, eğlendik, kakara. Arda ilk ben oynattım, röportajlar yine verildi. Hocam artı Arda ilk sen oynatmadın. Hani öyle bir sorun da var mesela. Röportajda
3: bir gerçek var yani.
2: Hani bu bir problem de değil ama ya burada bir sıkıntı var yani.
6: Bana göre hoca bir tık kardı.
2: Siz de antrenman yapmayan şansa bu ya normal değil mi? Şimdi siz bir grupla ve Fenerbahçe milli takım arasında neredeyse ana kadrosu buradaydı. Antrenman yaptınız yani. Ve sizden ayrı olanlar daha diriler. Ki adamlar maç oynadılar bile evet. Sürekli. Siz antrenman yaptınız. Yani siz biz ne bekledik? Fenerbahçe herhalde milli aradan sonra ki Fenerbahçe'yi takip eden muhabirler de işte İsmail Kartal

0: oyunu geri geliyor. Önde basacak, orada basacak. Ama ben bugün zaten kadroyu gördüğümde de yani ben içime korku düştü. Ya ben böyle...
1: Yayın öncesi çünkü, de söyledin.
0: Çünkü
1: çok cesaretli kadro.
0: Hepimizin gördüğü Rize'deki felaketi, yani kötü oyunu İsmail Hoca göremeyip ya ben 10 numaralı oynarım ve iyi de oynarım. Çünkü Rize'yi yendim ben 3-0. Eyüp'ü yendim ben 8-0 diyor. Ama sen sezonun en zor maçına çıkıyorsun. Ve bugün benim tek tek tebrik edeceğim bir yer varsa Büyük Fenerbahçe taraftarını tebrik ediyorum.
1: Evet.
0: Hiçbir dijital destek almadan 1800 taraftarla o Villa Park'ı Kadıköy gibi inleten Fenerbahçe taraftarını gerçekten tebrik ediyorum. Onların sesine yüreği...
1: 3-0'da destekliyorlardı.
0: 6'da da destekliyorlardı. Evet. Şansal abi yani bir cılız bir İsmail Kartal istifa oldu. Bir de formaları çıkarın dediler ki. Haklılar.
1: Onu da
0: sorun desinler.
1: Desinler
0: yani. Çünkü ya ben çok Fenerbahçe'nin tarihi yenilgilerine şahitlik ettim. Belki en tarihistir 7-1'lik. Ama Fenerbahçe o maçı 8 kişi tamamladı. Yani neden 8 kişi tamamladı biliyor musun? Takım isyan etti. Ya biz bu kadar gol yiyorsak evet. Hakeme çok kötü maç yönetti. İsyan ona kırmızı buna kırmızı atıldı. Ya bugün bilmiyorum maçı kaç faulle bitirdi.
2: İlk yarı 2'ydi.
0: İlk yarı 2'dik.
3: Ben o veriyi şimdi vereceğim. 75'ten beri tutuyorum çünkü.
0: Onun için biraz Oğulcan'ı da bırakayım ama diyorum ya bir gariplik var. Yani Roma maçından sonra şanslar da söyledi. Roma maçından sonra en mutlu olduğumuz yayındı şurada buraya geldiğimizde. Ya yüzümüz gülüyordu. Ne iyi oynadı Fenerbahçe.
2: Galibiyeti kaçırdı.
0: Hocamız çıktı ben istifa ediyorum dedi. Ya bak gerçekten bir şeyi bozmak bu kadar bozabilirsin. Sonra su bahane edildi. Su falan bahane değildi çünkü.
2: Değil.
0: O aranda mikrocerrahi yapıldı. Ne bulabiliriz bu istifayı legalize edecek?
2: Pet şişe.
0: Pet şişe. Şimdi peki haftaya Slavia Prag maçında 5 şişe atılırsa ne olacak? Atılsın ne demiyorum ama bu yolu açmayın. O zaman da söyledim. Ha bu arada ben bu akşam yine aynı kararı bekliyorum. Çünkü bir takım bir yerde 6 gol bir mağlubiyet alıyorsa bunun bir yaptırım olması gerekir. Yani ya birkaç oyuncudan vazgeçersiniz kadro dışı bırakırsınız. Ayrıca şeyi İsmail Hoca'ya hiç yakıştıramadığımı da söyleyeyim. Yani maç fark olmuş. Doğru gelesene hiç aklında olmayan 8-0'lık Eyüp maçında oyuna sokmadığı, son 3-0'lık Rize maçında oyuna sokmadığı, ısınmaya göndermediği Nene'yi burada bu fark yediği maçta oyuna sokuyorsa ben burada bir iyi niyet göremiyorum. Teessüf ediyorum kendisine.
2: Oğulcan notların da var. Yani evet. O merak ettim o istatistiği, faul istatistiği zannediyorum ki.
3: 75. dakikada Fenerbahçe'nin yediği gol sayısı yaptığı faul sayısından fazlaydı. 5'e 4'tü.
1: Ne diyorsun ya?
3: 5 gol yemişti, 4 faul yapmıştı koca maçta. Maçın bitişi 6 yenilen gol, 6 faul. Aston Villa'nın Premier Lig'de 6 haftadır attığı gol sayısı.
1: Aa, evet, 6 faul sayısı burada işte 6 faulle oynamış Fenerbahçe.
3: Hoca 6 haftada 6 gol atmıştı Aston Villa. Ve evet. Bugün tek maçta Fenerbahçe kalesine 6 gol attı. Bu işte boğuşma...
1: Daha fazlasını da atabilirdi.
3: Kesin atabilirdi.
1: %100 Ederson'un kurtulaktığı top var.
3: Boğuşmak... Savaşmak, gamsızlık bunların hepsi eyvallah ama bu neresinden bakarsan bak rezilliğin daniskası. Ben de şunu merak ediyorum. Şişe olayını tabii ki biz de tepki gösterdik. Yani gerek yok.
2: Sadece cezası da verildi maça. Zaten.
3: Aynen şey. Öyle. Şişeye karşı istifa reaksiyonu o çalışan İsmail Kartal'ın 6-0 üstüne tribünden istifa sesi gelmişken ve taraftar bunu istemişken ki... Avrupa taraftarı Fenerbahçe'nin en önemli
2: tabii gücülerinden biri.
3: Gücü. Bakalım bu isteğe karşı nasıl bir durumda olacak? Çünkü şimdi bunları konuşurken de ister istemez insan biraz çekiniyor. Çünkü bunları söylediğimiz zaman düzenli olarak hain, Fenerbahçe düşmanı, kripto bilmem neli, hemen muritler böyle ana avrat küfürler, tehditler.
2: Doğru.
3: Yok oraya geliriz, buraya geliriz, ağzınızı burnunuzu kırarız, şöyle yaparız, böyle yaparız diye o DM kutularına doluşan evet. Zirzoplar oluyor ya hani. Şu an mesela çok mu pozitif şeyler konuşmamız lazım? Harika bir dönem mi Fenerbahçe
2: çok
3: adına?
2: Çok normal mi karşıladın?
3: Bugün mükemmel bir reaksiyon mu vardı? Harika bir takım mı vardı? Harika bir teknik adamlık mı vardı?
1: Kardeşim 3-0'dan sonra da Rize'yi yendin. Biz endişelerimizi söyledik. Evet. Tamam belli sonuç mi? Mükemmel ama ortaya koyduğun futbol titrek mumu gibi.
2: Tabii, oradan da belliydi yani bu kadar şut atma imkanı veriyor.
3: Yok estağfurullah Şansal abi ne demek. Bugün İsmail Yüksek'in 70 dakika oyunda kalması. forma şansı bulamadığında tripten tribe giren oyuncuların sahaya çıktıklarında bu gösterdikleri performanslar. Nene konusuna ben de değinecektim. Yüzüne bakılmayan Nene'nin bir anda.
2: Ya böyle burada iyi niyet yok oğlum. Bu iyi niyet bir hareket değil. Yani. Bu... Al Nene'yi işte gördünüz mü?
0: Oynatıyorum.
2: Oynatıyorum işte, işte demek yani. Süre verdim demek. Süre ver diyor otomatik olarak. Yani ben...
3: Ya bu skandal yani.
2: Ya bu bunun hani sadece teknik taktik tarafı öğrencilik. Ayrı. Hani Şampiyonlar Ligi'nin zaten zorluğunu biz transfer döneminde anlatırken geniş kadronun ne kadar önemli olduğundan bahsederken aslında biraz da bugünleri işaretleyerek söylüyorduk. Şimdi sizin elinizde oyuna Bartu'yu sokmak durumunda kalıyorsanız, Semedo'yu oyundan çıkaramayacak duruma geliyorsanız demek ki kadro planlamanız hatalı. En büyük bel bağladığınız oyuncunun sakatlığını bile bile bir diğer yıldızınızı gönderiyorsanız demek ki bu sonuçlara hazırlıklı olmanız gerekiyor.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir başlıyor.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Birebir programında sizlerle birlikteyiz. Ben Göksel'in Çağrısı Araç, Yakup Çınar'la Birebir programı başladı. Yakup abi hoş geldin öncelikle.
8: Hoş bulduk Göksel'in. Nasılsın?
7: Teşekkür ederim abi. Sen nasılsın?
8: İyi olmaya çalışıyoruz.
7: Bugün gelebilmene şaşırdım yani. Kimse gelemiyor bugün abi çünkü.
8: Ya bir şey diyeceğim. Bugün tam tersi trafik yok biliyor musun? Okullar tatil olduğu için.
7: Trafik yok ama biraz araçlar çıkıyor.
8: Endişe var. Evet, endişe var çünkü ciddi anlamda ben yıllardır... Hani İstanbul'da 96'dan beri 30 yıldır İstanbul'dayım. Bir kere bu basın ekspres yolundaki sel vardı. Dere taşmıştı. Ya o dönem hatırlıyorum. O da ne zaman olmuştu? Yine bir 15 senesi var. 15 yıldır böyle bir yağmur İstanbul'a yağmadı. Şu an İstanbul'da trafiğin biraz daha rahat olduğunu söyleyelim ama özellikle bazı yerlerde mesela Ayazağa buraya yakın. Ama burayla Ayazağa'yı düşündüğün zaman kod farkı nereden baksan en az 1 kilometre vardır mesela. Yani burası 1 kilometre daha yukarıdadır. Biz şu anda Maslak'tayız.
7: Evet.
8: Orası çok aşağıda. Özellikle Rams Park'ın altındaki dükkanların, oradaki otoparkların ciddi anlamda zarar gördüğü söyleniyor.
7: Korkuttun abi beni. 19.45'te Ayazağa'da TRT'de maçım var benim de. Salzburg Milan. Yani nasıl gideceğim acaba?
8: Allah yardımcın olsun. Çünkü şey orada biliyorsun çok fazla televizyon stüdyosu var. Evet. TRT'nin orada, yayıncı kuruluşun orada. Onun dışında dizi, film çekim için stüdyolar var orada. Dün bazı sanatçıların falan da böyle mahsur kaldığına dair haberler geliyordu. Hı hı. Allah herkesin yardımcısı olsun. Sokak hayvanları çok önemli. Ona da dikkat çekmek lazım. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Çünkü hayatlarında ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorlar. Bütün canlıların dikkat etmemiz gerekiyor. İstanbul'da da bugün biraz daha az gibi evet. Yağışın ama yine bazı sıkıntılı noktalar var. Ya arabaları falan Sarıyer tarafında, Ayazağa tarafında bildiğin yağmur suyu sürükledi abi. Yani inanılmaz görüntüler.
7: Gerçekten öyle. Herkesin dikkat etmesi gerekiyor.
8: Çok fazla yağdı Göksel'in. Öyle böyle değil yani.
7: Evet. Ben dün radyoya gelemedim işte. Berk yaptı yani, programı.
8: Kilogram başına 250 diyorlar. Kilometre başına, metrekare başına özür dilerim. Yani inanılmaz yoğun. Şu anda klimanın sesi mi bu, yağmur sesi mi?
7: Yok klima sesi.
8: Klimanın
7: buraya
8: sesi bu.
7: Buraya gelmiyor yağmur sesi.
8: Buraya falan, ses buraya. Gelmiyordu. Bir önceki stüdyomuzda geliyordu.
7: Peki bu arada temsilcilerimiz de ne yazık ki kötü bir başlangıç yaptı abi. Dünle başlayalım dilersen dün. Aston Villa karşısında Fenerbahçe farklı bir mağlubiyet aldı. 6-0'lık mağlubiyet. Maçın başında aslında böyle bir görüntü yok gibiydi ama bir anda farklı bir noktaya giden bir mücadele. Sen nasıl değerlendirirsin?
8: Ya şöyle hani Barcelona maçını yerinde takip ettim. Orayı tabii ki konuşacağız ama yani kadro kalitesine baktığın zaman Fenerbahçe'nin kadrosu Aston Villa'dan daha iyi. Yani adam adam baktığında, maliyete baktığında, hadi daha iyi demeyelim, kafa kafaya diyelim. Ama bir tarafta makine gibi oynayan bir takım var.
7: Evet.
8: Kusursuz oynayan bir takım var. Hata yapmayan bir takım var. Şampiyonlar Ligi hata kaldırmayan bir yer. Dün çok fazla bireysel hata vardı. Aynı zamanda bitiricilik sorunu var. Sen Muriç'in yakaladığı pozisyon atacaksın abi. Galatasaray maçında da Osimhen'in yakaladığı pozisyonlar var. Atacaksın bunları. Atmadığın zaman sıkıntı yaşıyorsun. Şimdi klişe, herkes aynı şeyi söylüyor. Premier Lig'de 16. sıradaki takım 6 gol atabilmiş takım sana 6 tane gol atıyor. Ama işte senin 2 sezon önce ana kadroda Beşiktaş'ın düşündüğü Tammy Abraham orada anca 85'te falan oyuna girebiliyor. Evet. Fiziksel kalite çok üst düzey. İstikrar var. Mesela Emery 3 sezon falan oldu değil mi Aston Villa'da?
7: Daha fazla oldu.
8: Daha fazla olabilir evet.
7: Kontrol edeyim bir.
8: Yo daha fazla. Çünkü John Duran oradayken Emery oradaydı diye hatırlıyorum.
7: Vallahi abi ben bayağı yani radyoya işe girdiğim zamanlarda...
8: Evet evet ya, şunu söyleyeceğim, bir istikrar var adamlarda.
7: Kesinlikle öyle abi. Hemen bakıyorum Emery'nin de göreve başlama süresine. 1 Kasım 2022 abi, 4 yıl olmuş. 4 yıl. Olacak.
8: Evet evet, John Duran'ın ilk sezonunda oradalar. Çünkü Unai Emery ile arasında geçen bir diyalogdan haberdarım. O dönemden beri orada. İsmail Kartal 3 kere gitti, 4. kez geldi. Bir istikrar yok. Fiziksel kalite farkı inanılmaz. İnanılmaz. Çok basit oynuyorlar oyunu. Evet, bireysel yetenekler var. Bizde de çok fazla bireysel yetenek var ama yani o pas melekesi bizim lig için

0: doğru. İsmail Kartal çünkü son 4 sezonda işte 3 kere Fenerbahçe'nin başına geçti. Yani şeyin karşısında Fenerbahçe'nin karşısında öyle ahım şahım çok böyle üst düzey futbol oynayan bir takım yoktu.
1: Evet.
0: Ama hani bir fiziksel kalitesi olan, bir oyun anlayışı olan. Çünkü Premier Lig kolay değil abi. Yani çok ufak detaylar orada maçın sonucunu belirliyor. Ama ona rağmen yine işte tribünleri tıklım tıklım dolu. Kadrosuna çok nokta transferler yapmış. Mesela Manzambi İsviçre milli takımının en önemli oyuncularından evet. bir tanesiydi. Galatasaray bu oyuncuyu çok istedi. Ama o genç yaşta direkt oynatabileceğin oyuncuyu kadrona katamıyorsun. Dün sahada fark yaratan oyunculardan bir tanesiydi.
1: Ya burada abi aslında Manzambi gibi isimler mesela Dünya Kupası'nda da Diomande'de çok aynısını gördüm. Ya dinleyicilerimiz işte izleyenler şey gibi görüyor işte. Ya böyle bir adam var hemen alsak ya diye ama ya bu adamları sen daha iyi bilirsin abi. 12 yaşından beri takip ediyor zaten kulüpler.
0: Kesinlikle. Ya mesela Nörşaland'da forma giyen Yirenki de vardı. O da Coventry'ye gitti galiba yanlış bilmiyorsam. Yine Galatasaray'ın çok istediği oyunculardan bir tanesiydi. Ama sizden önce takip eden, iletişime geçen çok fazla takım var. Sizin elinizde bakıyorsun kadroda. Şimdi Lukaku bu takımın en önemli oyuncularından bir tanesi yok. Kante, dün İsmail Kartal'ın maç sonu açıklaması büyük skandal. Ben Kante'yi oyuna almak istedim dedi. Kante %100 hazır olmadığını söyleyip oyuna girmek istemedi dedi.
1: Asensio bu bir, olayına da benzer bir durum.
0: Ya Asensio'ya benzer. Asensio'nun da şey ki Oğuz Çetin'le konuşması mesela gündem oldu.
1: Bir görüntü de var abi.
0: Bir görüntü var dizini falan gösteriyor. Hı hı. Yani bu takımın ligde tamam asıl hedefinin şampiyonluk olması lazım. Şampiyonlar Ligi bir sahne Fenerbahçe için ve oyuncular için aslında kendilerini gösterebilecekleri sahne. İsmail Yüksek göster kardeşim kendini burada.
1: Evet.
0: Ya ciddi bir motivasyon kaybı vardı Fenerbahçe'de.
1: Özellikle iki gol de oradan İsmail'in hatası esasında.
0: Ya işte diyorum ya bireysel hatalar çok önemli. Yani çok fark yaratıyor Şampiyonlar Ligi'nde. Bir de yani bunu şeyde de gördük. Barcelona maçı tamam Barcelona başka bir takım onu konuştuğumuzda ama yani hani PlayStation'da var ya 2x. Adamlar 2x'de oynadı abi.
1: Evet.
0: Ya sen adamlara hiçbir şekilde yaklaşamıyorsun, yetişemiyorsun, topu alamıyorsun. Ama işte buradaki en önemli nokta pozisyonları yakalıyorsan bunu gole çevireceğim. Bir, ikincisi hata yapmayacaksın. Üçüncüsü de kimse kusura bakmasın. İsmail Kartal Fenerbahçe'nin teknik direktörü değil kardeşim. Değil. Değil ya. Bunu görebiliyorsun abi Fenerbahçe'nin ne oynadığını anlayamıyorsun. Biz İsmail Kartal her geldiğinde bir oyuncuyla yaşadığı problemi konuşuyoruz.
1: Evet.
0: Ya Oğuz Aydın mesela dün sahanın en iyilerinden bir tanesiydi. İrfan Can Kahveci Fenerbahçe adına pozitif işler yapmaya çalışan isimlerden bir tanesiydi. Ama bu adamları bile tartışıyoruz. İstikrarlı oynayamıyorlar. İçerideki dengeler var. O dengeleri kılıçtan geçirmen lazım Fenerbahçe'de. Geçirmezsen başarılı olamazsın. İşte yerlilerin ya Mert Hakan Yandaş hiç alakası yok bu maçta ama babacığım Fenerbahçe'nin kadrosunda ne işi var Mert Hakan Yandaş'ın? Abi, şöyle söyleyeyim. Saha içine belki etkisi yok ama saha dışında bu oyuncuların etkisi var. Bu adamlar kendi aralarında bir şekilde kulis yapıyorlar.
1: Abi İrfan Can ısrarına ne diyorsun? Yani bu zorunluluktan kaynaklı mı yoksa İsmail Kartal'ın kendi tercihi?
0: Ya bir şey diyeceğim. Bu maçta başka şansı yoktu. Asensio'yu oynatması gerekiyordu ya da İrfan Can'ı oynatacak o mevkide. Doğru. Kadroya bakıyorsun. Fenerbahçe kadrosu hani daha ileriye gitti diyebileceğimiz noktada daha geriye gitti. Ya Talisca'yı arar oldu Fenerbahçe. Orada bir tercih yapması gerekiyordu. İşte bu yabancı kuralından dolayı kulüpler daha dik dursaydı, şu kuralı değiştirseydi bugün belki de bu sıkıntıları çekmeyecekti. Osimhen'in yokluğunda Galatasaray ekstra bir tane yabancı santrafor alabilecekti. Fenerbahçe hem Asensio hem Talisca ile devam edebilecekti. Hı hı. Ki bu oyuncuları gönderirken kulüplerin hepsi zarar etti. Niye? İşte mevcut Türk futboluna zarar veren federasyon yüzünden. Karşı tarafa bakıyorsun adamlar istedikleri kadar yabancı alıyorlar ve kaliteli yabancıları kural koyacaksan böyle kural koyacaksın. Sen 4 tane genç kuralı ya sen zaten dünyadaki işte Sidiki'yi aldı Fenerbahçe. Tamam zarar etmiyorsun genç oyuncudan kolay kolay. Ama

0: Abi yani iyisini alamıyorsun. İyisini zaten sana bırakmıyorlar.
1: Tabii. Premier Lig'deki kural mesela milli takımda belli bir sayıda karşılaşmaya çıkmış olması lazım yabancıların. Var bazı şeyler. Başka isimler var. Mesela Şerif de gitti ama o da U21'de çıktığı için gitti. Böyle kurallar var Premier Lig'de.
0: Evet. Ya sana şöyle söyleyeyim. Mesela Acun Ilıcalı Hulls diye bir takım kurdu. Kadroyu aç abi. Transferlerin, bu sezonki transferlerin yaş ortalaması, bak sana şöyle söyleyeyim, 22'yi geçmez.
1: Evet.
0: 17 yaşında bile en az 3-4 tane transfer yaptılar. E sen 90 milyon euro verdiğin Kante'yi bu maçta oynatamıyorsun abi. Ya hepsini geçtim, hepsini geçtim mesela. Ben bir takımın taraftarı olarak Göksel'in sahada hani kaybedersin ama o ölçüde mücadele edersin, o ölçüde teknik direktörün bir anlayışla seni sahaya sürmüştür. Bunu göremiyorsun abi. Mesela Beşiktaş için bunu konuşabiliyoruz. İtalyano'nun yaptığı şeyler var. Mesela Okan Hoca'nın Barcelona maçının başında yaptığı başlangıç planı var. Ama Fenerbahçe'de bu yok. Yok abi maalesef yani o kadar para harcamalarına rağmen dönüp dolaştıkları isim İsmail Kartal oluyor. Ve diyorum ya sana maçtan sonraki basın toplantısında bile bizim hedefimiz Alanyaspor maçını. Tamam da hocam, bu maçı bana bir açıkla ya. Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Herkes şunu söylüyordu Göksel'in Galatasaray maçından sonra. Hatta bizim Atakan abi de tweet atmıştı. Galatasaray son 2 sezonda 240 milyon euro bonservis harcaması yapmış. Barcelona 220 milyon euro yapmış. Tamam da kardeşim, Barcelona'nın kadro değeri 1 milyar euro.
1: Barcelona'nın La Masia'sı var her şeyden
0: Ya
1: önce abi.
0: 5 yıl önce ben Ramspark'ta izlediğim Barcelona'dan en az 3 tane 4 tane oyuncu yine kadroda.
1: Evet.
0: Kubarsi 19 yaşında 3 yıl önce Napoli'deyken Osimhen'e karşı oynamış ve 16 yaşındayken de üstünlük sağlamış. 19'da da yaşadı. E şimdi dönüyorsun. Hani bu konuda mesela Galatasaray'ı eleştiriyor. Diyorlar ki ya 240 milyon euro harcamışlar. Barcelona 220 harcamış. Aradaki oyun farkına bak. E baba bir şey diyeceğim. Fenerbahçe Aston Villa'nın iki katı transfer harcaması yapmıştır.
1: Evet.
0: Olay o değil ki abi. Olay o değil ki. Bizim kulüplerin her sezon şampiyonluğa odaklı başarı sistemi Türk futboluna çok büyük zarar veriyor. Çünkü bu bir gerçek abi. Galatasaray'da da öyle. Şimdi Galatasaray'da Okan Hoca nasıl kalıyor o koltukta? Galatasaray taraftarına kalsa, camiasına kalsa Okan Buruk diye bir teknik direktör olmamalı. Şu halde bile Barcelona maçından bile sonra istifa diyenler var. Ya biz bu kadar para harcadık, bu kadar iyi kadro kurduk. Tamam da kardeşim, bu takım öyle ya da böyle 4 sene şampiyon oldu. Geçen sene Liverpool'u 2 kez yendi. Juventus'u yendi. E Fenerbahçe dünyaları harcadı. En az Galatasaray kadar transfer harcaması yaptı. Greenwood'a 40 verdin. Muriç'i aldın. Şimdi Nathan Ake geldi. Yani birçok transfer yaptın. Ama gelinen noktada maalesef mesela şey diyorduk, Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe lokum gibi kura çekti.
1: Evet.
0: Abi lokum Fenerbahçe'nin boğazında kaldı. Yani Roma maçı tamam. Hani bir puan aldın. Ama şu maçta diyorum ya sana, bir önceki döneminde Nörşeland'da kimdi teknik direktör? Yine İsmail
1: İsmail
0: Kartal'dı.
1: Kartal'dı, evet.
0: Abi inanılır gibi değil. Nörşeland'dan 6 yiyorsun. Dönüyorsun. Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'dan 6 yiyorsun. Ya yani yenilebilirsin. Ama ya bir şey diyeceğim. Viking'ti galiba. Berabere mi kaldı bu hafta?
1: Bayern Münih ile 3-3
0: 3-3
1: berabere kaldı.
0: Berabere kaldı. Şimdi Bayern Münih de bildiğin tabanca gibi takım, makine gibi çalışan bir takım. Demek ki fiziksel kalite ortaya koyunca, bir oyun anlayışın olunca devlere karşı mücadele edebiliyorsun. Biz bunu geçen sene iç saha maçlarında Galatasaray'da gördük bunu işte. Liverpool'u yendin. Belki Barcelona'yı bile yenebilirdin.
1: Bir de kuzey deplasmanları konusunda Bodo Glimt'te çünkü Borussia Dortmund karşısında 1-0 kazandı. Şimdi bizim
0: Evet.
1: takımlar olunca dayak atmak çok kolay oluyor medya için işte. Bodo Glimt'e yenildik, şu bütçeli takıma yenildik şeklinde lanse ediliyor ama bak Bayern Münih ve Borussia Dortmund bile çıkamıyor. Demek ki zorlu bir deplasman burası. Ya bunu da anlamak gerekiyor aslında.
0: Ya kesinlikle abi, kesinlikle. Onun dışında mesela Kulüp Brüj 4-3 kazandı galiba.
1: İnter deplasmanında.
0: İnter deplasmanında. Kulüp Brüj ya. Tresoldi diye bir tane forveti var. Son dönemde yükselen. Evet evet, o da genç, 21-22 yaşında, yine Galatasaray'ın çok istediği adamlardan bir tanesiydi. Alamadın abi, alamıyorsun o öyle adam. Ondan sonra mecburen gidip Deniz Gül'e dönüyorsun.
1: Abi almasan bile ya, Şahtar örneği var. Adamlar savaşta Stamford Bridge'de maçlarını oynuyorlar.
0: Valla güzel hatırlattın. Arda Turan'ı da tebrik etmek lazım. Şampiyonlar Ligi arenasında bir teknik direktörün ilk iki maçında en azından 4 puan alması. Bak, Şampiyonlar Ligi'nde kolay takım yok abi. Adı üstünde ya, Şampiyonlar Ligi. Bu takımlar kendi liglerinin şampiyonları. Tesadüfen Şampiyonlar Ligi'ne gelmiyorlar. Ya da liginde 2. 3. 4. olmuş takımlar. Paris Saint Germain 24. olduğu sezonda Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Ama bu sezon bakıyorsun 2'de 2 yaptı. Liderler şu anda. O yüzden ya bir anlayış olması lazım. Arda Turan hani geliyorum diyor. Boşuna Beşiktaş teknik direktörsüz kaldığında kapısını çalmadı. Trabzonspor teknik direktörsüz kaldığında önünü açık çek boşuna koymadı. A milli takım. Hacı Osman, A milli takımı hiçbir Türk teknik direktör reddedemez. Etmemeli de. Ama şimdi Arda'nın milli takımla ilgili açıklamaları da var. Hatta o da oraya getiriyor. Yani benim reddetme gibi bir lüksüm asla olamaz. Ama ben burada bir onur mücadelesi veriyorum. Savaştaki halkın takımı. Kalkıp da buradan. Ama Hacı Osmanoğlu var. Başka bir federasyon başkanı olsa Arda milli takımı da kabul ederdi. Ederdi yani.
1: Fatih Terim olsa mesela abi. Öyle bir
0: nereni?
1: Federasyon başkanı olmaz. Fatih Terim. Olsa,
0: ha, olsa yani. Olsaydı gelirdi. Gelirdi. Ha, orayı da bırakmazdı bu arada.
1: Değil İkisini mi? Ben de diyecektim. Aynı anda
0: tabii tabii. Ya şeydi. Mevcut federasyonun da zaten hani teklifi o şekilde. Teklifi o şekilde derken bu teklif sözlü olarak gidiyor. Hani resmi olarak kardeşim teklifi yapmıyorlar. En azından öğrenmeye çalışıyor. Arda Turan'ı tebrik etmek lazım. Yine kadroya bakıyorsun aynı şekilde. Yani 18 ile 22 yaş arası. Ya sen savaşta olan bir takıma bu oyuncuları getirebiliyorsan, Türkiye gibi cennet diyebileceğimiz bir ülke niye getiremeyesin abi? Çünkü adam şunu görüyor abi. Bakıyor kadroya. Fransa liginin Fransa milli takımından çıkma işte Guendouzi var. Kante var. Şimdi ben gelsem beni oynatma ihtimalleri yok ki. Guendouzi 7-8 milyon euro kazanıyor. Kante 15 milyon euro kazanıyor. Şimdi 2 milyon euro verdiğin genç oyuncuyu oynatma şansın var mı? Yok. O yüzden Şampiyonlar Ligi'nde başarısız oluyorsun. 90 dakika fiziksel kaliteyi ortaya koyman gerekiyor. Dişe diş mücadele etmen gerekiyor. Savaşman gerekiyor. Buna ciddi hazırlık yapman gerekiyor. Ya ben bizim takım, ben İsmail Kartal'ın Aston Villa'yı falan analiz ettiğini düşünmüyorum ya. Gerçekten düşünmüyorum. Yani dersine çalıştığım bir takımda 6 tane gol yemezsin abi. Senin karşında Barcelona yok ki. City ile oynamıyorsun. Real Madrid ile oynamıyorsun. Uçan kaçan bir takımla oynamıyor. Aston Villa ile oynuyorsun ya. 6-0 ne demek ya?
1: Evet. Gerçekten
0: öyle. Ve hemen oradan rotayı. Ya biz Alanya Spor maçını kazanacağız. Alanya Spor maçını zaten bu kadroyla kazan.
1: Emre Bey de şey demiş. Göksel'in iyi yayınlar ya. Yakup abi Aston Villa'yı çok gömmesin. Biz de oynayacağız onlarla.
0: Ya abi adamlar 2'de 2 yaptı bu arada.
1: Evet.
0: İlk maçlarını da kazandılar. Mesela Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı 4 takımın 4'ü de ilk 2 maçını kazandı.
1: Belçika deplasmanı bize. Brüj'de kazandılar 3.
0: Düşün yani. Brüj'ü deplasmanda yendiler.
1: Evet.
0: Galatasaray Stuttgart'la karşılaşacak. Stuttgart 2'de 2 yaptı. Bayern Münih'le karşılaşacak. 2'de 2 yaptı. Barcelona 2'de 2 yaptı. Paris Saint-Germain 2'de 2 yaptı. Aston Villa 2'de 2 yaptı. 2'de 0 çeken 2 tane takım var grupta. Önümüzdeki hafta karşılaşacak. Galatasaray evet. Ve Lille. Lille de 2'de 0 çekti. Ama hani Galatasaray'ın grubuna baktığın zaman, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi grubuna baktığın zaman hani daha zor takımlar var. Ya Beşiktaş'ın zorlanabileceğini, Galatasaray'ın zorlanabileceğini düşünüyorsun. Galatasaray için Şampiyonlar Ligi şimdi başlıyor. Ama Lisbon maçından bir puan çıkarsaydı tabii ki güzel olurdu.
1: Tabii Lille maçı da kritik bir eşik abi herhalde. Şampiyonlar Ligi'nde kaderi belirleyecek maçlar, ama onun öncesinde Barcelona karşılaşmasını nasıl değerlendirirsin? Yani ilk yarıda Batrakov'un golü, Osimhen'in o 2-0'a getirdiği gol bir anda nereye gidiyor maç dedik. Sonrasında ikinci yarı bambaşka bir senaryoyla karşılaştık.
0: Göksel'in hani bunu birçok kişiden duydum. İzlediğimiz Barcelona bambaşka bir Barcelona. Adamlar ezbere top oynuyor. Ve 11 kişinin performansı %90 seviyelerinde. Yani %85 değil, %80 değil, %90'ın üzerinde performans gösteriyorlar. Ya tamam, Dani Olmo'yu izliyorduk ama mesela baktığınız zaman maçta gol atmadı, asist yapmadı belki ama ya savunmadan gelip aldığı toplarla 3 saniye sonrasında rakip ceza, Galatasaray cezası aslında hemen önündeydiler. Bir, muhteşem bir sistemleri var. Dünyanın en iyi kadrosuna sahip değiller ama şu anda dünyanın en formda takımı Barcelona. Net. En formda takımı. Bak, en iyi kadro değil. En iyi takım değil ama en iyi sistem ve oyununa sahip takımı şu anda. Ve aynı zamanda dünyanın şu anda en yetenekli, en formda oyuncusu Barcelona'da. Lamine Yamal. Lamine Yamal bambaşka bir oyuncu. İzledi, böyle canlı izlediğinde çok daha iyi anlayabiliyorsun. Ve Hansi Flick'le beraber, yani son dönemde artık böyle takıma da uyum sağlamış. Bireysellikten uzaklaşmış. Adam asist yapıyor, pas veriyor. Normal şartlarda akrobat adam ya. Bildiğin adam şov yapıyor. Geçemeyeceği adam yok. Çalım atamayacağı adam yok. Ve attığı çalımlar böyle hani ezber değiştiren, işte Şampiyonlar Ligi'nin paylaştığı bir tane görüntü var. Eren Elmalı'yı geçtiği pozisyon. Ben hayatım boyunca PlayStation'da bile o hareketi yapamam. Yapamayız yani. Adam bunun gerçeğini yaptı. Bir tarafta en iyi sistem, bir tarafta en iyi yeteneğe sahip oyuncusu. Galatasaray maça çok iyi başladı. İyi başladı derken, Galatasaray taraftarını biliyorsun, Şampiyonlar Ligi maçlarında özellikle başlangıçta rakibi adeta böyle şoka uğratıyor. Barcelona şoka uğradı. Şimdi ilk golü buldu Galatasaray. 1-0 öne geçti. O arada Barcelona'nın atakları var ama en azından hani fiziksel olarak ilk 30 dakika Galatasaray güçlü kaldı. Hem savunma oyuncuları, hem Torreira, hem Lemina bir şekilde hani çok fazla gol pozisyonu vermedi rakibe. Sonra 2'yi attı ama iptal edildi offside'dan dolayı. O gol iptal olmasa başka şeyleri konuşabilirdik. Ama bunu yüksek sesle söyleyemiyorum. Çünkü maç 5-2'de bitebilirdi. Hani 4-1 bitti ama rölantiyi aldı Barcelona. 70-80'den sonra rölantiyi aldı mesela.
1: Evet.
0: Şimdi Barcelona ile bir Türk takımının berabere kalma ihtimali şöyle olur. O maçın 45 dakika oynanması lazım maksimum. 45'ten daha fazla oynarsan, adamlar her 2 dakikada bir pozisyona girdi ya. 90 dakikada 30 kere senin ceza sahana girmişler. 30 kez. Ve bunu nasıl yapıyorlar biliyor musun? Çok basit bir şekilde yapıyorlar. Evet abi. Hani Cruyff'un sözüydü galiba. Hani futbol aslında karmaşık bir oyun değil. Çok basit. Futbolcular ve teknik adamlar bunu zorlaştırıyor diye. Gerçekten öyle. Yani Barcelona'da çalım atabilen hani bir ya da iki tane oyuncu var. Tam en iyisi var. Lamine Yamal attı mı en iyisini atıyor. Şimdi bir tarafta, en başa dönüyorum, Barcelona'da %90 seviyesinde oynayan 11 oyuncudan bahsediyorum. Kaleci de gayet iyiydi. Ayakları çok iyi. Bazen stoper gibi öne çıktı, pas attı, bilmem ne yaptı. %90 seviyesinde oynayan 11 oyuncu. Şimdi Galatasaray'ın 11'ini aklına getir.
1: Evet.
0: Uğurcan Çakır günün en iyilerinden bir tanesiydi. 5 tane net pozisyon kurtardı. Özeti de açtım, tekrar dikkatle izledim. 5 tane net pozisyon kurtardı. Yani maç 9-1 bitebilirdi. 8-1 bitebilirdi. 6-7 bitebilirdi. Uğurcan çok iyi performans gösterdi. Dönüyorsun, Barış Alper Yılmaz maksimum %50'siyle oynadı. Davinson Sanchez sahanın en kötülerinden bir tanesiydi. Çok fazla bireysel hata yaptı. Rakip sana hata yaptırıyor. Hem çok rahat oynuyorlar, çok fazla koşmak zorunda kalmıyorlar ama koştuklarında da sana panik yaşatıyorlar. Hata yaptırıyorlar sana. Şimdi Davinson Sanchez %50'siyle oynadı. Hadi İsmail Jakobs fena değildi. Eren Elmalı idare etti. Geliyorsun orta sahaya. Şimdi Pedri, yanında Rodri. İki tane dünyanın en iyi orta sahası. Ve bu adamlar İspanya milli takımının temelini oluşturuyorlar. Veya Barcelona'da İspanya milli takımında oynayan 7 tane 8 tane oyuncu var. İspanya milli takımı 45 maçtır kaybetmiyor. 45 maçtır kaybetmiyorlar. Şimdi sen bu takıma karşı orta sahada direnç göstermen gerekiyor. Torreira, Lemina %50 oynadı. Geliyorsun, Leao idare etti. Yunus Akgün sahanın kötülerinden bir tanesiydi. Osimhen daha hazır değil. Yine karşılaşmanın kötü performans gösteren oyuncularından bir tanesiydi. Bir Batragov kalıyor. Hani evet, kendi performansını yukarıya taşıyan sahada Uğurcan'la beraber 11 oyuncudan 2 tane oyuncu var. Şimdi senin bir kere kusursuz oynaman lazım. Senin %90'larda oynaman lazım. Barcelona'nın da %70'lere 60'lara düşmesi lazım ki sen Barcelona maç karşısında kazanabilesin. Şimdi maçın başlangıcında taraftarın o baskısı, senin o öldürücü presin, yaptığın pres, kaptığın toplar, Leao'nun çok iyi içeriye çıkardı, Basagov'un buluştu, Barcelona savunmasını dengesiz yakaladığın bir an golü buldun. Anca böyle öne geçiyorsun. Onun dışında bireysel olarak senin oyuncuların Barcelona'nın gerisinde zaten. Hı hı. En iyisini göstermesi lazım. Barcelona'da oyuncuların da en kötü gününde olması lazım kazanabilmen için. O yüzden maçın ikinci yarısında zaten çok rahat bir şekilde hemen böyle 2-3 tane gol attılar. Skoru 4-1'e getirdiler ve hani Okan Hoca'nın teknik ekibinden de böyle konuştuğum insanlar oldu. Bizim yapabileceğimiz maksimum bu kadardı diyor. Ha, bence o kadar değildi. Sen yanlış transfer yapmasan, mesela ikinci yarıda Lezio Gocuk oyuna girdi. Ne yaptı? Evet. Hiçbir şey yapmadı abi. Sané oyuna girdi. Sané'deki düşüş böyle. Uzaydan aşağı doğru iniyor. 12 milyon euro ödüyorsun. Rakibin en fazla kazanan oyuncusu Lamine Yamal. 10 milyon euro seviyelerinde kazanıyor. Tam reklam anlaşmaları onlar bunlar. Dünya starı şu anda bir numara. Abi Mbappe.
1: Ama kazanımlar da var. Mesela Karim Adeyemi örneği var. Dortmund'da bitmiş düşünülmüyordu. Galatasaray'a gelse Hakim Ziyech gibi olacaktı. Barcelona'ya gitti. Lamine Yamal'ın işte kanadı, diğer kanadı oldu yani.
0: Şöyle Adeyemi mi sorsan Galatasaray taraftan, Leao'yum Leao'yu isterlerdi. Evet. Ama ikisinin arasında şu an dağlar kadar fark kesinlikle var. Abi Hansi Flick yani Barcelona'da bak bazı takımlarda bunu görebiliyorsun. Artık yıllardır sen maç anlatıyorsun, ben maç izliyorum. Takımı izlerken diyorsun ki bu takımda bir teknik direktör dokunuşu var.
1: Evet.
0: Abi Barcelona'da alası var. Alası var. Adam hem mevcut kadrodaki oyuncuları geliştiriyor, hem yeni transferleri bambaşka yıldızlara dönüştürüyor. Ve bunu yaparken oyuncular çok fazla efor sarf etmiyor. Mesela Lamine Yamal yorulmadı abi, yorulmadı. Ve zaman zaman savunmaya falan da yardıma geldi.
1: Evet.
0: Yani yorulmadı adam.
1: Kendini öyle parçalayan bir isim görmedim ben Barcelona'da.
0: Yok yani abi, çok rahattılar. Yani Göksel'in sana ne diyorum bak. 42 yaşındayım. Hani 10 yaşından itibaren şey say. 32 yıldır maç izliyorum. Ben bu kadar rahat oynayan, rahat pozisyona giren başka bir takım görmedim. Ve şu gerçeği de söylüyorum yani. Adamlar 65'ten sonra rölantiye aldı. Çok gelmek istemediler. Bir Gabriel Jesus girdi oyuna. O pozisyona girmeye çalıştı. Adeyemi soldan gitmeye çalıştı. Orada da Okan Hoca önlem aldı. İşte Salah'ı aldı oyuna. Orada değişiklikler yaptı. Yoksa Barış mı? Bizimkiler diyorum ya sana, ilk 45 dakikada bütün enerjileri... Ya şunu soruyorum sana. En basiti, bir tane skutura biniyorsun. O skuturun şarjı %5'e geliyor. Galatasaray'ın ikinci yarıdaki performansı %5'ti abi.
1: Evet.
0: Şimdi istesen de gaza bassan da gitmiyor. Çünkü şarj yok. Bitmiş. Ama senin karşında hala %90 şarjı olan bir takım var. Öyle geliyorlar. Ve yaptığın her oyuncu değişikliği pozitif yansıyor. Bu bir teknik direktörü becerisi. Bu Barcelona'yı başka bir teknik direktöre versen bu kadar net oynatamayabilir. Burada teknik direktör ön plana çıkıyor abi.
1: Kesinlikle. Ve kazanım konusunda bir dinleyicimiz de örnek vermiş ya. Adamlar da Arap pazarına giriyor diyor dinleyicimiz. Gidip oradan Cancelo'yu getiriyorlar. Bizim ülkede gidip John Duran'ı getiriliyor işte.
0: Şimdi senin beke ihtiyacın var. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın beke ihtiyacı var. Hı hı. Sen Cancelo'yu niye düşünmezsin? Şimdi Barcelona'nın verdiği parayı sen de verirsin Cancelo'ya.
1: Evet.
0: Adam Portekiz milli takımında uçuyor kaçıyor. Adam Barcelona'da uçuyor kaçıyor. Yani Galatasaray'ın kadroya da baktığın zaman böyle ön plana çıkarabileceğin 3-4 oyuncudan bir tanesi Cancelo. Ve yani birçoğunun ismini dahi, hani tamam Eric, futbolu çok yakından takip eden insanlar biliyor ama her biri böyle dünya yıldızı potansiyelinde oyuncular,
1: evet,
0: değil.
1: Evet, ben de katılıyorum. Eric Garcia, Gerard Martin, yani Yamal gibi,
0: evet abi,
1: açacağımız biri değil. Keza Gavi falan da öyle. Pedri biraz orada.
0: Evet abi, yani Pedri'yi biraz kenara koyabilirsin. Onun dışında hani Olmo bile böyle hani çok üst seviye bir oyuncu olarak gösterilmiyor. Ama sana diyorum ya, ben mesela birçok oyuncuyu hani takip ettik milli takımlarda ama canlı izlediğimde Olmo inanılmaz bir oyuncu.
1: Evet.
0: Yani Barcelona'nın hani sezon başında Galatasaray'ın gündemine geldi ya abi, Barcelona'nın bu oyuncuyu bırakma ihtimali %0'mış ya. Sıfır. İmkanı yok. O forvet başlayacak diye Okan Hoca'nın açıklaması var. Adam kendi ceza sahasından top alıyor. Evet. Ve topu aldıktan sonra rakip ceza sahasına takımın gitmesi 3 saniyeyi buluyor.
1: O yüzden uzun pasta da yapmıyorlar yani abi.
0: Kesinlikle. O yüzden bizim hani o seviyelere çıkma şansımız yok. Galatasaray için Şampiyonlar Ligi yeni başlıyor. Lille maçı var. Önümüzdeki hafta sonrasında fikstüre baktığımızda Stuttgart, Aston Villa, AEK, bir de Feyenoord maçı var. 4 tane maç var. Galatasaray'ın ayarında, Galatasaray'ın kazanabileceği 4 maç. Lille maçının da ben çok kolay geçeceğini sanmıyorum. Onlar da ilk 2 maçını kaybetmişlerdi. Galatasaray için kolay olmayacaktır o maç. O maça dediğim gibi Lille de asılacaktır. Oradan gelebilecek beraberlik sonrası için Galatasaray'ın dediğim gibi kolaylaşan bir fikstürü var ama hani kolaylaştı dediğimiz fikstürdeki Aston Villa 2'de 2 yaptı. Fenerbahçe'ye 6 attı. Stuttgart 2'de 2 yaptı.
1: Evet.
0: Orada işte Feyenoord bile ilk maçını kazandı. AEK ilk maçını kazandı. Yani hep puan alan takımlar. Ya hiçbir şekilde kolay değil. Konsantre olman lazım. Ama sana şunu söyleyeyim. Hani Galatasaray takımının baskısı ve taraftarının baskısı inanılmazdı. Yani rakip Barcelona olmasaydı, bu seviyede bir takım olsaydı, mesela Liverpool'da hani bu baskılara dayanamadı. 2 maçta kaybetti. Juventus'u duman etti Galatasaray. Duman etti ya. Kendi sahasında. Barcelona bambaşka bir takım. Yani Barcelona, Paris Saint Germain, orayı bir iki takım daha ekleyebiliriz. Onları ayrı bir konuma koymak lazım. Galatasaray maç başlangıç planı olarak, kadro olarak dediğim gibi formda olmamasına rağmen, birçok oyuncu formda olmamasına rağmen, Lemina, Osimhen direkt sakatlıktan döndü. Düşünsene biz ne diyoruz mesela? Osimhen'siz Galatasaray'ın kolay kolay Şampiyonlar Ligi'nde maç kazanma ihtimali yok. Bu maçta Osimhen sahada varlığıyla yokluğu tartışılır, o kadar söyleyeyim. Çünkü 3-1'den sonra da Galatasaray'ın yakaladığı pozisyonlar vardı. Osimhen'in işte Kubarsi ile Garcia ile girdiği ikili mücadeleler var. Neredeyse hepsini kaybetti. Yani hızlanıp da kaleciyle karşı karşıya kalabileceği 8 tane falan offside'a düştü Osimhen.
1: Evet.
0: Yani çok önde savunmaları vardı. Aslında Osimhen'in oyununa uygun Galatasaraylı oyuncuların Osimhen'i buluşturduğunda etkili olabileceği dakikalar da oldu. 3-1'den sonra bile bir dönüş gerçekleşebilirdi ama maalesef Osimhen gününde değildi. Sakatlıktan daha tam sağlıklı bir şekilde döndüğünü düşünmüyorum.
1: Biç ya bu. Neden hiç süre bulamıyor şu anda Galatasaray'da? Benim geçen sezon Leipzig'te anlattığım bir isimdi. Yani Lukeba'nın sakatlığında büyük bir bölümünde sezonun Biçiyabı oynadı.
0: Ağır ve hantal bir oyuncu mu?
1: Yani şimdi Bundesliga çok golü olan bir lig olduğu için abi, Leipzig de çok savunmasıyla ön plana çıkan bir takım olmadığı için orada çok göze batmıyordu.
0: Anladım.
1: Ama yanında da Willy Orban oynuyordu. Yani yanındaki oyuncu ağır ve hantal bir oyuncuydu.
0: Yani ona rağmen evet, idare etti diyorsun.
1: Etti abi, yani Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyorlar. Ama tabii onlarda da Yan Diomande gibi, Antonio Nusa gibi kanatlar vardı.
0: Evet abi. Ya anlamlandıramıyorum. Yani ben bunu mesela teknik direktörlere de soruyorum, Süper Lig'de çalışan. Ve transfer geldiğinde 2 hafta sonra sahaya çıkıyor abi. Atla deve değil yani bu oyuncuların hazır olması.
1: Evet.
0: Ya Okan Hoca'nın bazı ön yargıları var diye düşünüyorum. Yani kazanan kadroyu çok fazla bozmuyor. Rotasyonu çok yapamıyor bence. Ya bazen mesela doğru rotasyon yaptığında çok iyi sonuç alabiliyor. Ama yani dediğin gibi şey, Biçabu mesela çok kötü bir oyuncu değil abi. Ama sen ne yapıyorsun? Sol bekten Jakobs'u devşiriyorsun. Stoper oynatıyorsun. E sol açık Barış Alper Yılmaz'ı devşiriyorsun. Sağ bek oynatıyorsun. E şimdi ne kadar verim alabilirsin? Ya diyorum ya, Şampiyonlar Ligi seviyesi, takımlar birbirine çok yakın. İşte az önce de söyledim. Viking Bayern Münih'le berabere kalabiliyor.
1: Evet.
0: Kulüp Brüj gidip deplasmanda Inter'i 4-3 yenebiliyor.
1: Abi geçtiğimiz sezon mesela Bundesliga'da 21 maçta forma giymiş bir çap. Ciddi bir süre.
0: Ya İlkay Galatasaray'a geldiği sezon, hı-hı, bir önceki sezon Premier Lig'de City ile 50 maça çıkmış abi.
1: Evet.
0: İlkay'ın bu sezon aldığı süreyi söyleyeyim mi sana?
1: Kaç
0: abi? 14 dakika.
1: Demeçleri de çok
0: sadece sağ, abi sıkıntılı değil. Ben sana şöyle söyleyeyim. Şimdi bunu herkes göremez ama, hı-hı, ben Okan Hoca bir oyuncu takımdan gitmesini istiyorsa bir takımdan, o oyuncuyu ısındırır, sonra da oyunu almaz. Kasımpaşa maçında 45 dakika ısındı. Barcelona maçında 45 dakika ısındı. Oyuna giren kim oldu? Renato Niega oldu. Bu arada antrenman performansı da çok iyi değil. Yani hoca ya çok iyi performansı var, ben o yüzden oynatmıyorum değil. Şimdi Sané toparlanamıyor abi. Az önce de söyledim. Son bir yılda sadece bir tane golü var. Ocak ayından bu yana Sané bir tane gol atabilmiş. Bir tane. Ve 12 milyon euro olan adamdan bahsediyoruz. Şimdi adamların, ADM'nin sen Barcelona'da 12 milyon euro aldığını düşünüyor musun? Maksimum 5 alıyordur. Bak maksimum 5 bile olmayabilir. 5'in 6'dır muhtemelen rakam.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki abi mesela onu niye bulamazsın, bunu niye bulamazsın değil ki mesele. Senin bulduğun oyuncular da aslında iyi ama örnek veriyorum, bu sene sana gelen Harry Kane olsa ilk sezon harika performans ama sonraki sezonlarda hep düşüş başlıyor. Bu da bizim ligimizden dolayı değil mi diyor.
0: Vallahi bizim ligimizden dolayı bilmiyorum, hani bu Fenerbahçe Beşiktaş için geçerli mi değil mi? Abi her sene yeni kadro kuruyoruz biz. Her sene yedi kadro kuruyoruz. Bu Galatasaray için biraz geçerli. Mesela Gabriel Sara, hı hı, geriye gitti adamın performansı. Sané geriye gitti adamın performansı. Burada tabii ki teknik direktör becerisi devreye giriyor. Ama herkes dediğim gibi, yani teknik direktörler artık çok fazla zaman geçiriyorlar. Tesislerde çok fazla çalışıyorlar. Çok fazla kafayı futbola yoruyorlar. Ya bunun en belirgin örneklerinden bir tanesi Arda Turan. O yüzden Arda Turan'ın aldığı sonuçlar bizim için sürpriz değil. Ya bizim her takımımızın, işte Beşiktaş'ta Vlahovic var, Trossard var. Fenerbahçe'ye dönüyorsun, böyle sayabileceğin 3-4 tane oyuncu var. Dünya yıldızı diyebileceğim. Kantesi, Gendouzi'si, Greenwood'u, Saiz Asensio'su. Bu adamların her biri 10 milyon euro değerinde maliyetli oyuncu. Trabzonspor Salah'ı var. İşte Frankolino'ya en son aldılar. Hani kötü kadrolar yok. Ama abi demek ki bir şeyleri yanlış yapıyorlar. Yanlış yani.
1: Barcelona maçında ikinci yarıya en az 2-3 değişiklikle çıksaydık bir anda 3. golü yemezdik. Bu bağlamda şunu sormak istiyorum. Okan Buruk doğru zamanda oyuncu değiştirmeyi ne zaman öğrenecek diyor Eyüp Bey.
0: Ya ben de hocanın mesela değişiklik konusunda sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. O mesela bundan bahsetmiş. Belki 45'te oyuncu değiştirmeyebilirdin. Yani çıkması gereken oyuncular da vardı. Yerine girecek oyuncular ne kadar etki gösterebilirdi? Onu da düşünmek lazım ama hani oyuncu değişikliği konusunda bence de sıkıntı var. Zaman zaman 70-80 dakika geçiyor mesela, yine hala oyuncu girmiyor. Şunu söyleyeyim, hangi maçtı? Kasımpaşa maçıydı galiba. Kasımpaşa maçı mıydı? Tabii. Kasımpaşa maçındaki değişiklikler de mesela direkt sahaya pozitif yansıdı. Eren Elmalı girdi. Hı hı. Hiç kimsenin beklemediği, işte ne alaka dediğimiz, kenarda Sané varken Eren Elmalı girdi. İşte oyun kaderini değiştiren oyunculardan bir tanesi oldu. Bazen işe yarayabiliyor. Ama daha çok yaramadığını görüyoruz ve dinleyicimize katılıyorum. Yani Okan Hoca, bir de oyuncu mesela saha kenarına geliyor. Abi Okan Hoca taktik veriyor, İrfan Hoca taktik veriyor. En az 3 dakika 5 dakika da orada kaybediyorlar. Ya bu da sıkıntı bence. Ya oyuncuya daha ekstra ne söyleyebilirsin ki abi?
1: Evet.
0: Neyi değiştirebilir ki?
1: İyi yayınlar. Bizim futbolcularımız antrenmanı sevmiyor, çalışmayı sevmiyor, kendini geliştirmeyi sevmiyor, kendine yatırımı sevmiyor. Yabancıları da kendimize benzetiyoruz. Gerçek olan her şeyi bilip de hiçbir şey yapmayan bir toplumuz. Bu yüzden kendimizle yüzleşmemiz gerek diyor Mustafa Bey.
0: Doğru. Doğruyorum.
1: Niyaga varken İlkay'ı da oynatmam. Kusura bakmayın, bence potansiyeli çok yüksek demiş bir dinleyicimiz. Niyaga
0: kim? %100. Nijerya milli maçını açın abi. Guinea-Bissau'nun. İzleyin orada neler yaptığını. Ama işte bu adamı düzenli oynatamıyorsun. Galatasaray'ın en büyük sıkıntılarından bir tanesi bu zaten. İşte yanlış transferler diyorum. Hı. Ugocuku yanlış transfer. Biçabu. Oynatmayacaksan alma hocam o zaman. Sonuçta 2 milyon euro, 3 milyon euro para kazanıyor. Az paralar değil bunlar. Şimdi sen sezona Torreira ve Sara ikilisiyle başladın. İlk 7 maçın tamamında ikisi oynadı. Şimdi aynı zamanda gittiler Lizbon maçında da oynadılar. Döndün Trabzon deplasmanı. Abi artık yoruluyor. Bir şekilde bu adamlar milli takıma da gidiyorlar. Uzun yola gidiyorlar, dönüyorlar. Aynı performansı bekleyemezsin. Senin antrenman kaliten çünkü o seviyede değil. Barcelona'da oynar abi. Ama Barcelona'nın orta sahasına bakıyorsun, alternatifler de en az iyiler kadar. Yani Gavi yerine Rodri oynasa, Rodri yerine Gavi oynasa, Pedri yerine Olmo oynasa ya da şu an aklıma gelmiyor orta sahada başka
1: Fermin
0: kim
1: var. Lopez zaten.
0: Fermin Lopez oynasa. Değişmiyor yani. Aradaki seviye farkı hani 10 ile 8 arasındadır.
1: Şu durumda bile değişmez abi. Gidip forvette Gabriel Jesus oynasa yine değişmezdi. Skoru aynı olurdu.
0: Evet abi, değişmezdi. Değişmez çünkü sistem. Bizde şuna gelmek istiyorum. Senin elinde şimdi orta sahada oynatabileceğin 3 tane oyuncu var. Hı hı. Kim? Lemina. Zaten sakatlandığı için sıkıntı yaşadı, oynamadı. Düzenli sadece Gabriel Sara ve Torreira ikilisini oynattı. Ama dönüp bakıyorsun şimdi Niyaga, ya bu maçların %50'sinde en azından Niyaga'yı oynatman lazım. Şimdi öyle ya da böyle İlkay formsuz olabilir, o zaman gönderecektin abi. Belli zaten, sen bu adamların, bu adam 5 milyon euro para kazanıyor. Ugocuklu'yu aldın, yeni transfer. 3 tane adamdan hiç yararlanamıyorsun. Ya böyle bir kadro planlaması olmaz abi. Olmaz. Fenerbahçe'deki de tam tersi. Fenerbahçe'de İki tane orta saha oyuncum var. Bir de İsmail Yüksek'i oynatabiliyorsun. Üç. Dördüncü adamın Bartu o. Bartu bir anda A milli takıma yükseldi. 130 dakika oynayarak A milli takıma çıktı. Sen şimdi o milli takımın da başarılı olmasını nasıl beklersin?
1: Bir dinleyicimiz, Gençler Birliği maçında kadro nasıl olur? Torreira yerine kim oynar? 11 nasıl olur? Diyor bir dinleyicimiz de, olası bir mağlubiyette Okan Buruk'la yollar ayrılır.
0: Yok abi. Yok abi. Yani dalga geçmeyelim, anladın mı? Yani bunu düşünen insanlar var. Şu anda lider takımdan bahsediyor. Lider takımın lider hocasından bahsediyoruz. İşte diyorum ya sana. Yani kulüpler zaten doğru düzgün yapılanma içerisinde değil. Doğru düzgün sistemler yok. Maalesef izleyici de öyle. Günlük skora bakıyor. Avrupa'da 4 yıldır üst üste teknik direktörlük yapan işte Unai Emery var. Açalım abi. Kaçıncı tamamlamış sezonları? Kaç tane transfer yapmış? Bir istikrarın bir kere olması gerekiyor. Evet. Dönüyorsun Fenerbahçe tarafına. Her yıl teknik direktör değişiyor. Her yıl teknik direktör değişiyor. Bu adam takım mı öğrenecek? Ligi mi öğrenecek? Neyi öğrenecek abi? Başarılı olma ihtimali yok. Çok zor abi geldiği işte. Okan Hoca bunu başardı. Niye? Tecrübesi vardı. Okan Hoca bu ligi ezbere biliyor. Süper Lig'de zaten birçok takımda çalıştı. Başakşehir'de şampiyonluk yaşadı. Bunun avantajıyla geldi Galatasaray'da. İyi bir kadro da verilince herkes diyor. İlk iki sene Icardi şampiyon yaptı. İkinci senede Osimhen şampiyon yaptı. Alakası yok abi. Icardi'yi ver Fenerbahçe'ye, şampiyon olabilir mi? Yine olamaz abi. Osimhen'i ver, şampiyon olabilir mi? Olamaz. Bu yıldızları idare etme biçimi de var. Bu yıldızların kendi egoları var. Çok kolay bir şey değil. O yüzden hani ciddiye bile almak istemiyorum. Gençler Birliği'ne yenildi. Şey, bıraksın görevi. Abi böyle bir şey var mı? Senin yeri, özür dilerim, senin yerine getireceğin teknik direktör ilk 3 hafta puan kaybı yaşadı, onu da gönder diyeceksin. O yüzden taraftarın, ondan sonra sosyal medyadaki insanların görüşlerine göre kulüp yönetemezsin abi. Ona bakarsan işte Dursun Özbek geçen sene Barış Alper Yılmaz'ı satmalıydı. Satsaydı Galatasaray şampiyon olamayacaktı. Bunları konuşuyor. Yani kulüp öyle yönetilmiyor. Daha istikrarlı. Kadro mutlaka değişecek. Mutlaka rotasyon yapması gerekiyor hocanın. Ama bir taraftan da hoca şunu, hoca işte bu baskılar yüzünden yani %100 kazanabilecek kadroyla çıkmak durumunda. Öyle düşünüyor. Kasımpaşa maçı hatırla. Bütün oyuncular milli takımdan geldi ve iyi performans gösterdiler işte. Davinson Sanchez antrenmana bile çıkmadan Güney Amerika'dan döndü, Galatasaray'la maça çıktı. Torreira aynı şekilde. Bizim milli oyuncular Barış, Yunus, ondan sonra Eren, Abdülkerim Bardakçı, bunların hepsi milli takımdan döndü yorgun bir şekilde. Hani tabii ki testleri yapılıyor ama işte Kasımpaşa maçında oynatınca sen bu adamları, sonra Barcelona maçında %100'ünü alamıyorsun. Şimdi Gençler Birliği maçında da oynatıp Lille maçına kimle çıkacaksın? Oyuncu bulamazsın. O yüzden mecburen bazı değişiklikler yapman lazım. İlkay'ı oynatır mı? Hiç sanmıyorum. En azından hani bu maçta ya şöyle söyleyeyim sana. Gençler Birliği maçına Galatasaray orta sahası Sara Niyaga ikilisiyle çıksa kötü mü olur? Ya da Ugochukwu Niyaga, önlerinde Gabriel Sara. Senin bu takımla da şeyi yenmen lazım. Gençler Birliği'ni yenmen lazım yani.
1: Peki. Yakup abi, ağzına sağlık. Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı?
0: Valla hani Şampiyonlar Ligi bu akşam Beşiktaş'ın maçı var Hoffenheim'la. Beşiktaş'a başarılar dileyelim. Bizim takımların hem lig hem Şampiyonlar Ligi'ni aynı anda götürme ihtimalleri çok kolay değil. Galatasaray'ın geçen sezonki en büyük sıkıntısı deplasmandaki maçlardı. Şimdi ilk iki maç hiç kolay değildi. İlk maçta hakem hatası vardı. Hatta Barcelona maçında iptal edilen ikinci golde bile ya bu pozisyonda ne vardı diye düşündük, anladın mı? O yüzden hani Şampiyonlar Ligi Galatasaray için bu haftadan itibaren başlıyor. Bence Barcelona maçının ilk 45 dakikasındaki Galatasaray bence en azından pozitif sinyaller verdi. Bu Şampiyonlar Ligi gruplarından 12 ya da 13 puan alarak ilk 24'de ben kalmasını bekliyorum Galatasaray'ın. Fenerbahçe'nin işi hiç kolay değil. Alanya maçı dedi İsmail Kartal mesela. Alanya maçını kaybettin, ne olacak? Mesela bunu İsmail Kartal için sorabilirsin ama Okan Buruk için, 4 sene şampiyon olmuş teknik direktör için soramazsın. Beşiktaş'a başarılar dileyelim. Böyle kapatalım.
1: Peki, ağzına sağlık abi. Yakup Çınar'la olan bölümümüzü noktalıyoruz. Birazdan programımız devam edecek, kısa bir ara.
2: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'dan birebir devam edecek.
3: Reklam.
4: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i hep bilir.
3: Reklam bitti.
2: Radyo Gold'de kısa paslar zamanı.
5: Manchester City'yi yıllarca hayranlıkla izledik. Guardiola'nın kurduğu o kusursuz düzeni konuştuk. De Bruyne'nin milimetrik paslarını defalarca başa sarıp izledik. Rakibine top göstermeyen o kadro için çoğumuzun aklından aynı cümle geçti. Bunlar gerçekten başka bir futbol oynuyor. Peki, rakipleriyle sahiden aynı kurallara göre mi oynuyorlardı? Çünkü bugün tartıştığımız mesele hakemin kaçırdığı bir penaltı, tartışmalı bir kırmızı kart ya da milimetrik bir offside çizgisi değil. Bu bir kulübün giderlerini nasıl gösterdiği, gelirlerini nasıl kaydettiği ve bunun sahadaki rekabeti nasıl kökünden etkilediği. City mi kusursuzdu yoksa para mı? Cevap serimizin yeni bölümü Kısa Paslar'da başlıyor. 29 Eylül'de Premier Lig yönetimi bağımsız komisyonun kararını açıkladı. Komisyon, Manchester City'ye yöneltilen mali suçların tamamını soruşturmaya, işbirliği yapmama suçlamalarının ise büyük bölümünü kanıtlanmış buldu. Dosyadaki mali suçlamalar 2009-2010 sezonundan başlayıp 2017-2018 sezonuna kadar uzanan tam 9 yıllık bir dönemi kapsıyor. Peki komisyon raporunda neler var? Kulübün bazı ticari anlaşmalarla gelirlerini olduğundan yüksek, giderlerini ise olduğundan düşük gösterdiği belirtildi. Komisyona göre sunulan hesaplar gerçeği yansıtmıyor. Doğru bildirimler yapılsaydı hem Premier Lig'in hem de UEFA'nın harcama limitleri çoktan aşılmış olacaktı. Peki burada bir an duralım. Bir sponsorun ne kadar para ödediği sizin hafta sonu evinizde izlediğiniz maçla neden bu kadar ilgili? Çünkü futbolda bütçe yalnızca kulüp binasındaki bir muhasebecinin meselesi değil. Sahaya hangi oyuncuyu sürebileceğinizi, ne kadar maaş verebileceğinizi ve transfer pazarındaki hareket alanınızı bizzat o bütçe belirliyor. Gelirlerinizi kağıt üzerinde büyüttüğünüzde kurallara uyuyormuş gibi görünerek çok daha fazla harcama yapabiliyorsunuz. Ama bunu gerçek bir ticari başarıyla sağlamak başka şey, hesaplarda gerçeği değiştirmek bambaşka. Komisyonun en somut bulgularından biri de tam olarak bu sponsorluklarla ilgili. Karara göre bazı sponsorlar sözleşmedeki bedelin yalnızca bir kısmını ödüyordu. Kalan tutarı doğrudan kulübün sahibi olan şirket karşılıyor. Fakat muhasebe defterinde bu para bağımsız bir sponsorluk geliri gibi gösteriliyordu. Gider tarafında da benzer bir yöntem izlendi. Yapılan bazı gizli anlaşmalar kulübün gerçek maliyetlerini hesaplarda çok daha düşük göstermeye yaradı. Bu tartışmanın en somut örneği Mancini. Sızdırılan belgelerde City'deki teknik direktörlük sözleşmesinin yanında Abu Dhabi kulübü El Cezire üzerinden ayrı bir danışmanlık anlaşması ortaya çıktı. Anlaşma metnine göre yılda sadece 4 günlük bir hizmet karşılığında Mancini'ye City'deki temel ücretinden daha yüksek bir danışmanlık bedeli bağlandı. Şimdi soralım, City'nin hocasına neden başka bir kulüp üzerinden ödeme yapıldı? Hangi hizmetin faturası hangi kulübe kesildi? İşte giderlerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı sorusu tam burada düğümleniyor. Komisyon bütün bu işlemlerle gelirleri şişirip giderleri azaltmanın toplam etkisini 900 milyon sterlinin üzerinde hesaplıyor. Yani karşımızda bir faturadaki basit bir yanlışlık yok. Mali kuralları aşmak için yıllara yayılan organize bir düzen var. Peki City 2020'de kasa gidip Avrupa kupalarından men cezasını kaldırtmamış mıydı? Evet, kaldırtmıştı ama o kararın ne anlama geldiğini çok doğru okumak gerekiyor. UEFA City'ye 2 yıl men cezası vermişti. Spor Tahkim Mahkemesi KAS bu cezayı kaldırdı. Ancak bazı iddialar yeterince kanıtlanamadığı için, bazıları ise UEFA'nın 5 yıllık zaman aşımı sınırının dışında kaldığı için düştü. Soruşturmayla işbirliği yapmama nedeniyle verilen ceza ise 10 milyon liraya indirilerek onaylanmıştı. Dolayısıyla her şey zaman aşımından düştü demek ne kadar yanlışsa, dünün KAS kararını bugünkü dosyanın cevabını görmek de bir o kadar yanıltıcı. Premier Lig'in yürüttüğü süreçte bambaşka bir tablo var. City yönetimi suçlamaları reddederek 1 Ekim'de komisyon kararına resmi itirazını sundu. Premier Lig'de bu başvuruyu doğruladı. Ceza henüz kesinleşmiş değil. Yaptırımlar ayrı bir duruşmada ele alınacak. Puan silme ya da şampiyonlukların geri alınması konusunda da açıklanmış resmi bir karar yok. Ama tartışmayı yalnızca City ne ceza alacak sorusuna sıkıştırırsak asıl meseleyi kaçırmış oluyoruz. Bu mali esneklik yeşil sahada ne sağlıyor? Gözünüzde bir transferi canlandırın. Büyük bir para harcıyorsunuz ama oyuncu beklediğiniz katkıyı vermiyor. Şimdi aynı bölgeye yeniden transfer yapmak lazım. Normal şartlarda bunun için başka bir oyuncunuzu satmanız, maaş bütçesinde yer açmanız ya da transferi ertelemeniz gerekiyor. Geniş bir mali imkanınız varsa yanlış kararınızı düzeltmek çok daha kolay. Kadroyu hemen yenileyebilir, kulübeye alternatif alabilir, sakatlanan oyuncunun yerine aynı seviyede bir başkasını entegre edebilirsiniz. İşte hata yapma lüksünü satın almak dediğimiz avantaj tam olarak bu. Elbette bir muhasebe tablosu tek başına Agüero'nun o tarihi golünü açıklayamaz. De Bruyne'nin saha görüşünü ya da Guardiola'nın taktik deyasını da sadece parayla izah edemezsiniz. City'de tartışmasız bir futbol aklı var. Oyuncu kalitesi, taktik disiplin, antrenman ve sahada verilen büyük bir emek var. Bütün bunları yok sayıp parayı bastılar, kazandılar demek futbolu fazla hafife almak olur. Para tek başına şampiyonluk garantisi vermiyor tabii ki. Birbirine uymayan yıldızları toplamakla iyi bir takım kurmak aynı şey değil. Hocanın planı, oyuncuların uyumu ve kulübün doğru kararları hala en belirleyici unsur. Fakat iyi futbol oynamak da mali kuralları ihlal etmenin meşru gerekçesi olamaz. Çünkü aynı ligde yer almak tek başına eşit şartlarda yarışmak anlamına gelmiyor. Rakibiniz harcama sınırına uymak için en önemli yıldızlarını satmak zorunda kalırken siz hesaplarda yarattığınız o yapay gelirle kadronuzu korumuş oluyorsunuz. Bu durum sadece kasayı değil, doğrudan 38 haftalık maratonun kaderini değiştiriyor. Üstelik lig sıralamasındaki her basamak 100 milyonlarca sterlinlik yayın geliri ve Şampiyonlar Ligi bileti demek. Yani bir sezonda elde edilen kural dışı avantaj doğrudan sonraki sezonların transfer bütçesini finanse eden bir kar topuna dönüşüyor. Bu yüzden rekabetin adaletini yalnızca 90 dakikanın düdükleri arasında arayamayız. Maç başlamadan önce verilen mali kararların da mutlaka hesabı olmalı. Aksi halde kurala harfiyen uyan kulüplere ne diyeceğiz? Siz bütçenizi küçülttünüz, sınırda kaldınız ama bunların hiçbir karşılığı yok mu demiş olacağız. Kuralların güvenilirliği tam olarak burada sınanıyor. Sahada kazandılar, konu kapandı diyemeyiz. Sahaya hangi imkanlarla çıktıkları da o rekabetin bir parçası. Şimdi baştaki soruya dönelim. City mi kusursuzdu yoksa para mı? Konuşulması gereken sahadaki o futbol aklının arkasındaki kuralsız finansal konforu görmezden gelip gelmeyeceğimiz. İtiraz sürecinde komisyonun bulguları yeniden değerlendirilecek. Yaptırım aşamasındaysa ceza belirlenecek. Ancak futbol kamuoyunun cevaplaması gereken asıl soru çok daha derin. Sizce mali kuralları ihlal ederek elde edilen bir avantajın karşılığı ne olmalı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
3: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir devam ediyor.
1: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Şimdi düne döneceğiz. İsmail Kartal. Maç sonunda neler söyledi? Kısa bir orayı dinleyelim.

0: Erhan Alıroğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. İsmail Hocam, ilk yarı Vedat ve Oğuz'da çok net fırsatlar yakaladınız. Takımınız yakaladı. Fakat istikrarlı bireysel hatalar oldu ilk yarıda ve değişik bir skorla içeri gitti Fenerbahçe devreye. İkinci yarıda aynı oyuncularla çıkmanızın, yani 5 değişiklik hakkınız varken yine aynı kadroyla çıkmanızın bir sebebi var mıydı?
1: Bir iki değişiklik yapacaktık. Kante ile konuştuk. İyi olmadığını söyledi. Mecburen yapamadık. Dedi ki biraz daha, bir 5-10 dakika daha geçsin. Ondan sonra yaparız dedik. Ama 62. dakikaya kadar takım gene iyi bir reaksiyon verdi. Gene her şey gayet güzel yolunda gidiyordu. Daha sonra tekrar bir yaptığımız hatalardan dolayı penaltı gol olunca ondan sonra zaten oyun koptu.
2: Ahmet Konanç, Radyo Gol. Değerli hocam, Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe'yi 18 yıl sonra sokan, hali hazırda ülkede puan sahibi tek takımın teknik direktörüsünüz. İlk yarıda yenilen 3 gole rağmen rakibin 0.72'lik, Fenerbahçe'nin 1.34'lük gol bulma oranı var. Dolayısıyla savunmada yapılan bireysel hatalar, pozisyonlara girilmiş, atılamaması noktasında yapılan bireysel hatalar var. Maç bambaşka bir yere gidebilirdi. Sorum şu, 2024'te yine Konferans Ligi'nde çeyrek finalde elendiniz. Yönetilemeyen bir kaos süreci 2-2'lik Sivas maçı ligden kopuldu. İsmail Kartal o günkü tecrübesiyle bugüne, Alanya maçı öncesi hangi mesajları verir camiaya?
1: Demincek'te söyledim, bunu unutmalıyız. Önümüzde Şampiyon Ligi'ne daha oynayacağımız maçlar var. Biz 3 gün sonra Alanya Spor maçını kendi evimizde oynayacağız. O maçı kazanıp taraftarlarımız bu mağlubiyeti unutturmak istiyoruz.
3: Son soru olsun bu Suya abi.
4: Suya Günal Olacansın. Hocam geçmiş olsun. Maçı izlediniz, takip ettiniz. Maçın başına geri dönseniz hocam, neleri değiştirmek isterdiniz öyle bir imkanınız olsaydı? Bir de daha demin devre arasında Kante ile konuştuğunuzu söylediniz. Değişikliği kiminle yapacaktınız? Teşekkür ederim.
1: Orada isim vermeyelim değişikliği kimle yapacağımıza dair. Ama Kante'nin orta merkeze alanı alıp bir kan değişikliği yapıp orada daha dinamizmi getirip daha az pas hatası yapabilecek bir oyuncuyu sokarak, daha tecrübeli bir oyuncuyu alarak orayı tutmak, oraya sahip olacak bir oyuncuyu sokmak istedik. Ama kendisinin %100 hazır olmadığını, bu konuda oynarsam risk olabilir benim için dedi. Takıma da %100'ümü veremem hocam dedi. Öyle deyince de biraz daha oynayalım dedik. Ondan sonra zaten orayı Bartu, elimizde başka bir oyuncu olmadığı için bir de Levent vardı. Yani 6-8 oyuncak. Bu şekilde bir değişikliği yapmayı planlamıştık. Ama 62. dakikada tekrar o pozisyondan bir hata olunca mecburen yaptık değişikliği.
4: Neleri değiştirmek isterdiniz? Maçın başına dönmüş olsanız şu an, öyle bir imkan olsa.
1: Yani maçın başına dönsem, öyle bir imkan olsa, şimdi bu seviyede bu oyuncuların hata yapacağını, bunun taktiği yok yani. Bunu önden öngöremezsiniz yani. Anlatabiliyor muyum? Biz ilk devre takım gerekli reaksiyonu gösterdi. Gerekli futbolda, gerekli pozisyonları da üreterek girdik biz. Hatadan da kazanmadık yani onu. Biz değerlendiremedik, rakibimiz değerlendirdi. 3-0 mağlup girdik içeriye. Hepsi bu. İkinci devrede tekrar bir hata olunca üstüne, maalesef böyle bir fark oldu.
5: Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.
1: Tamam, İyi akşamlar.
6: Evet, İsmail Hoca'nın basın toplantısını canlı olarak

Evet sevgili Radyo Gol dinleyicileri, İsmail Kartal'ı dinledik, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada beni bilgilendirin, bakın ben cam olmayan bir yerdeyim şu anda, dışarıdaki durum nedir? Ben de Ayaz Ağa'ya gideceğim bu arada, buradan duyurusunu da yapayım. 19.45'te hepinizi beklerim. Tabii Spor 1 TRT ekranlarında UEFA Avrupa Ligi'nde Salzburg Milan karşılaşmasının anlatımında olacağım. Oraya da hepinizi beklerim. Dışarıdaki ya trafikten ziyade felaket durumunu merak ediyorum. Bana da iletebilirseniz çok sevinirim. Mesajlarınızla da devam edelim. Birçok mesajınız gelmiş durumda. Göksel'in Beşiktaş marşı çalmayın. İki gündür Galatasaray, Fenerbahçe maçları çalındı, ters tepki verdi demiş bir dinleyicimiz. Aman dikkat edelim o zaman. Cengiz Uygur bizimle birlikte olacak, o da hazır olduğunun mesajını attı. Hemen bağlantımızı gerçekleştirelim.

0: spor spikeri, spor spikerlerinden Cengiz Uygur hattımızda. Cengiz, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Göksel'in, selamlar.
0: Yani temsilcilerimiz için pek iyi bir hafta olmuyor. Gerçekten önce Galatasaray-Barcelona mücadelesi, sonrasında dün Aston Villa-Fenerbahçe mücadelesi. İlk olarak maçın genelini, Aston Villa-Fenerbahçe karşılaşmasının genelini nasıl değerlendirirsin? Nerede ne hatalar yapıldı, neyi yanlış yaptık?
1: Vallahi neyi yanlış yaptık? Aslında ilk 45'te ikinci yarıyı, daha doğrusu belki de penaltının verildiği kısma kadar olan maçı ve sonrasını biraz iki farklı bir maç değerlendirmek lazım gibi geliyor galiba. İlk yarı aslında futbolun doğrularını yapabilen bir Fenerbahçe vardı. 3-4 tane net pozisyon yakaladık. Oğuz Aydın'ın direkten dışarı giden topu var. İşte Vedat Muriç'in kaçırdığı iki pozisyon var. Ve nasıl diyeyim, yani işin savunma tarafında da şöyle bir problem yaşadı Fenerbahçe. Aslında çok aşırı da net pozisyonlar vermedi. Sadece gömülü oynayan stoperlerin yeri çıkmaması sebebiyle yay civarında şut imkanı tanıdı rakibe. Aston Villa'da kaliteli oyuncular var, iyi ayaklar var. O iyi ayaklar sonucu belirledi aslında bakarsan. Biraz kalite farkının ortaya çıktığı bir ilk yarı oldu. Sen geldin, attın. Hayır, atamadın. Aston Villa geldi, attı yani. Çok aslında konuşacak bir şey yok. Böyle özetlemek.

0: geldi. Yani maç bittiğinde istatistikler Aston Villa'nın daha iyi oynadığı bir maçı gösteriyor açıkçası, ama ilk 45 dakika bundan çok çok farklıydı yani. Skor belki 3-0. Bunu söylersem insanlar belki ne diyor bu deli falan diyecekler, ama skorun 3-0 olmasına rağmen ilk yarı bence daha iyi oynayan taraf Fenerbahçe'ydi.
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani fırsatlar da harcadık, senin de belirttiğin gibi Vedat'ın pozisyonu hemen akıllara geliyor. Ve dün ben yayına bağlandığımda bunu da söyledim. Yani Nicholas Jackson falan bu kadar iyi bir oyuncu değil. Bu kadar iyi bir bitirici hiçbir zaman olmadı. Biraz da özgüveni biz verdik. Çünkü çok bireysel hata yapıldı. İsmail Yüksek'e burada bir parantez açmak gerekir herhalde.
0: Ya İsmail Yüksek'in hataları var. İkinci golde Vedat pas hatasını yapan oyuncu zaten. İlk golde Gendouzi, hani istersen kendi kalesine atsaydın. Yani o kadar kötü bir yere çeviriyor ki topu. Van Zambi bomboş kalıyor cezalarında. Aslında o kadar iyi de vurmuyor ama işte savunmaya çarpıp giriyor bir de. Beşinci gol de öyle oldu. Ross Barkley'in attığı ikinci gol. Yine savunmaya çarpıp giren bir top. Yani bir maç 6-0 bittikten sonra şanssızlıktan bahsetmek çok saçma gelebilir insanlara. Yani ben bunu söyleyince ya kardeşim ne konuşuyorsun sen deseler bunu anlarım, ama bence inanılmaz şanssızdı Fenerbahçe.
1: Peki Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolculuğuna baktığımızda da ilk maç Roma ile 1-1 sona ermişti. İkinci maçta 6-0'lık mağlubiyet. Gelecek fikstürü nasıl değerlendirirsin? Aslında zor iki maçı geride bıraktık. Şimdi kader maçları geliyor diyebiliriz herhalde.
0: Ya Fenerbahçe'nin fikstürde işaretlediği maçlar zaten Aston Villa maçı değildi. Belki biraz Roma maçı öyleydi sonuçta. İçeride oynuyorsun ve yani sağdaki oyuna baktığımızda Roma maçı da açıkçası kazanılabilirdi. Ama işte çok bahanenin olmadığı bir Slavia Prag maçı geliyor şimdi. Hı hı. Slavia Prag'a yenmek zorundasın eğer çıkacaksan bu fikstürden. Bu ilk 24'e girmeye hedefi varsa, böyle bir planı varsa Fenerbahçe'nin. Sonra da Liverpool maçı geliyor. Yani Liverpool maçında da öyle veya böyle iç sahada oynuyorsun ve Iraola'nın Liverpool'u açıkçası zaman zaman sahada istediklerini yapamayan bir Liverpool. Gerçi Last Green'e 6 attılar deplasmanda dün, o ayrı konu, ama mesela Manchester City'ye de çok kolay dağıldılar yani. Eğer iyi başlarsan, ilk 15-20 dakikada oyun üstünlüğünü alırsan, Liverpool'da yenilmeyecek bir takım değil, bir Barcelona değil yani.
1: Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Bir dinleyicimiz aktarmış. Yani İrfan Can Kahveci ile olmuyor ama Asensio da sakat mı değil mi belli değil. İsmail Kartal'ın burada eli biraz dar kaldı. Biraz çaresiz kalıyor bu anlamda. Fenerbahçe'deki bu eksikliği, rotasyon eksikliği diyebiliriz. Nasıl değerlendirirsin?
0: Yani işte Talişka'nın gönderilmesi, ki ben bir dönemde Talişka'nın gönderilmesini istemiş biriyim. Ama sezona da iyi başlamıştı. Orada eksik de vardı. Yönetimsel bir hata bence. Yani İsmail Kartal'ın burada elinin daralmasının tek suçlusu bence yönetim, İsmail Kartal'dan ziyade.
1: Peki Cengiz, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere. Cengiz Uygur'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve Unai Emery'e gideceğiz. Aston Villa teknik direktörü Unai Emery karşılaşmayı nasıl değerlendirdi? Dinleyelim.
2: Unai, congratulations, your first home win of the season. What pleased you most about tonight?
3: Good evening. We are delighted for the first win at home. Of course, we needed it. So, this is the most important tonight, how we achieved those 3 points winning at home. Then, how we played the first half, even winning 3-0, I was not so happy because we were conceding like the last match at home we conceded. They didn't score because Sion, he played fantastic, the crossbar, or they didn't shoot well, but we wanted to control better the match. And the second half, with the result, we were planning to play, correcting the first half we didn't do well, and I think we did it. And after that well, to try to stop them and not conceding real chances like the first half, we could score.

0: Or 3 or more. Of course, I think the result is so much for them. I think they didn't deserve 6-0, and even they could score some goals. But for us, it's very important how we...
1: Evet, çevirisinde bir geriden gelme durumu var. Maçı sen mi anlatacaksın akşam demiş bir dinleyicimiz. Hangi maçı Alp Bey? Hangi maçı sorduğunuza göre değişir bu cevap. İsmail Kartal'ın eli daralmış diyorlar da. Dün Fenerbahçe 6-0 yenildiği maçta 5 tane faul yapmış, temasla oyun oynamamış adamlar 6-0 kazandıkları maçta 12-13 13 faul yapmış. Yani dün Fenerbahçe temasla oyun oynamadı ki abi, korkarak oynadı resmen demiş bir dinleyicimiz. Sizlerden gelen mesajlarla devam ediyoruz. Avrupa'nın bütün çerçöplerini buraya getiriyorlar, 15 milyon da maaş veriyorlar, hiçbir işimize de yaramıyor bu adamlar diyen bir dinleyicimiz var. Selam, Göksel'in Aston Villa çarşamba akşamı gol atmaya başladı. Perşembe günü devam etti İsmail Hoca. Hedefimiz Alanya dedi. Bu hocayla nereye kadar gidilir sorarım size diyor. Harun, Galatasaray 23 yaş altı aldıkları için futbolcular yerine altyapıdan gençleri alınsaydı ne kaybederdik demiş. Ross falan vardı, yalan oldu. Ozan Favor vardı, yalan oldu. Ontip Hero vardı, çocuğun ayakları çok iyiydi. İki maç oynadı, sonra gönderdiler. Okan Hoca FIFA oyunu gibi oyuncu değişikliği yapmıyor demiş bir dinleyicimiz. Yakup Bey hatırlayacaktır, Renato Niaga'yı Galatasaray'a aldıralım diye mesaj atmıştım Cihan Dişli ile olan yayında. Casapia'da 5 maçını izlemiştim. O Niaga o zaman bu Barcelona'da bile sırıtmayacak şekilde oynardı ama bu Niaga Galatasaray'da forma şansını çok az buluyor. Okan Hoca'da bence bu sorun. Her oyuncu nasıl geriye gidebilir bunu görüyoruz diyen dinleyicimiz var. Yabancı futbolcular bizi bir şey saymıyorlar. 80'li 90'lı yıllarda 3 yabancı futbolcu takımlarımız vardı. Avrupa maçlarında daha başarılıydık demiş bir dinleyicimiz. Salı ve dün akşam alınan farklı mağlubiyetlerden çok iki hocamızın basın toplantılarında söyledikleri beni çok şaşırttı diyor Serdar Bey. Özellikle Okan Buruk Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik. İsmail Kartal, Kante iyi değilim demiş ve 64. dakikaya kadar oyunu kontrol altında tuttuk demiş. Diyor Serdar Bey, Milan maçı sende galiba demiş bir dinleyicimiz. Evet, Salzburg Milan karşılaşması bende, hepinizi beklerim oraya da, keyifli bir mücadele. Beşiktaş maçı öncesinde gerçekten bir tarafta Salzburg, benim çok beğendiğim bir forvet gerçekten Haris Tabakovic, Salzburg'da oynuyor şu aralarda ve Levski Sofia karşısında onlar da iyi bir başlangıç yaptılar. Diğer tarafta Milan, Ruben Amorim'le gerçekten sallantılı bir süreç, koltuğu sallanmaya başladı erken bir zamanda Ruben Amorim'in. Neler olacak hep birlikte göreceğiz. Ve bir dünün sonuçlarını aktaralım. Dün neler oldu temsilcimizin karşılaşması dışında? Liverpool Last Dance deplasmanından 6-3 galip ayrılan taraf oldu Şampiyonlar Ligi'nde 19.45 seansında. Bir diğer tarafta Feyenoord Como karşısında 3-2 kazanmayı başardı. Roma Real Madrid mücadelesinde gerçekten inanılmaz bir geri dönüş oldu. Roma, yani bizim yaptığımız bağlantıda Roma kazanmış gibi konuşuyorduk. Sonra her şey tam tersine döndü. Real Madrid 4-3 kazandı. Arda Güler'in galibiyette büyük bir payı vardı. Mourinho derbisinin kazananı Mourinho oldu. Roma'da Olimpiyat Stadyumu'nda 4-3 kazanan taraf Real Madrid oldu. Slovan Bratislava Stuttgart mücadelesinde Stuttgart 3-0 kazandı. Temsilcimiz Fenerbahçe Villa Park'ta Aston Villa karşısında 6-0 kaybetti. Bodo Glimt Borussia Dortmund karşısında 1-0 kazanmayı başardı Norveç'te. Norveç temsilcileri için gerçekten iyi bir hafta geçti Şampiyonlar Ligi'nde. Real Betis Porto mücadelesinde Real Betis'in 3-2'lik üstünlüğü vardı. Manchester City Paris Saint Germain mücadelesinde Paris Saint Germain 4-2 kazandı. Şahtar Donetsk'te Arda Turanlı Şahtar'da AEK Atina karşısında 3-1 kazanan taraf oldu. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, izleyeceğim başarılar demiş bir dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum. Size de iyi seyirler diliyorum. Ve şöyle bir mesajlarınıza da bakıyorum.

0: Evet, atladığım bir mesaj yok galiba. Yani Yakup Çınar'a sorulan sorular vardı ama Yakup abi bir başka yayın olduğu için oraya yetişmek durumunda kaldı. Ve bir içeriği sizlerle paylaşacağız. Kısa bir araya gidiyoruz. Yani araya dediğim zaten içeriye gidiyoruz. Sonrasında da son bölümde sizinle birlikte olacağız. L1 Üçgen'in yaptığı Barcelona karşılaşmasının Galatasaray-Barcelona mücadelesinin analizini dinliyoruz.
1: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'dan birebir devam edecek.
2: Reklam.
3: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i. Hep ileride.
2: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Galatasaray'ın Barcelona yenilmesi şaşırtıcı mı? Hayır, yani namussuz bir takım. Yani abi Yamal'ın goldeki hareketini görmediniz mi adam? Cin gibi oldu ayakları herifin ya. Yani gece karanlıkta görsen korkudan felakla sokulsun. Pedri'ye bakıyorsun, yapay zekaya prompt girmişsin gibi hani. Bana hiç topu kaybetmeyen, işte her pasın açısını hesaplayan, baskı altında bile doğru karar veren kusursuz bir orta saha yarattı. Sen buyur Pedri. Tabii ki sıklet farkı var. Yetenek farkı var. Organizasyon farkı var. Var oğlu var. Yani Barcelona'nın kalitesini inkar ederek yapılacak hiçbir analiz doğru olmaz. Ama burada çok önemli bir ayrım var. Barcelona senden daha iyi olduğu için yenilebilirsin. Fakat senin yıllardır yaşadığın sorunların Barcelona karşısında yeniden ortaya çıkmasını sadece rakibin kalitesiyle de açıklayamazsın. Yani Davinson'un yaptığı savunma hataları sadece Barcelona maçında olmuyor ki. Baskı altında top çıkaramama sorunu sadece Barcelona karşısında yaşanmıyor ki. Sağ bek meselesi, stoper meselesi, savunmanın arkasındaki boşluklar. Bu sorunlar Galatasaray'dan bir türlü gitmiyor. Reenkarnı olup geri geliyorlar. Vallahi reenkarnasyona inanacağım artık yani. Yani buna bakalım bu maçta. Yoksa Barcelona nasıl bir takım? İşte Hansi Flick geldiğinden beri savunma çizgisini öne çıkarmaktan korkmayan, rakibi kendi yaralarına hapseden, topu kaybettiğinde hemen geri kazanmaya çalışan bir takım. Rakip Real Madrid olmuş, başka bir takım olmuş. Fark etmiyor, prensip aynı. Bunun riski vardı. Neydi? Arkaya bırakacağı alandı. Savunma çizgisini bu kadar öne çıkarırsan rakibin hızlı oyuncularını geniş alanlarda durdurmak zorundasın. Ve Galatasaray maçın başında buraya çalışmış. Yani sağ tarafta oyuncuları toplayarak Barcelona'nın savunma dengesini değiştirmek, ardından Leao'yu birebir bırakmak. İşte buna şey diyorlar ya futbolda, overload. Yani bir bölgede oyuncu yoğunluğu yaratmak. Leao iki defa bu şekilde birebir kaldı. Birinde topu taşıdı. Batrakov topsuz koşusunu yaptı. Ceza sahasına girdi. Vurdu ve Galatasaray öne geçti. Zaten diğerinde de korner kazanıldı. Biliyorsunuz hikayeyi. Şimdi burası çok önemli. Hani o gol şans eseri gelmedi. Okan Buruk'un rakibin savunma yapısındaki zaafı hedeflediği bir organizasyonun ürünüydü. Bu bence kıymetli. Mesela keşke görüntü olsa. Leao'nun o şey derdim yani, topla buluştuğu anı dondur. Barcelona'nın öndeki savunma çizgisini göster. Orada Batrakov'un topsuz koşusunu böyle okla takip et. Sonra golü normal hızda oynat. Üstelik mesele sadece hücumda değildi. Yani Galatasaray ilk bölümde merkez savunmasında doğru yapıyordu. Pedri istediği bölgelerde rahat rahat topla buluşamıyordu. Fermin istediği boşlukları kullanamıyordu. Eren Elmalı'nın o savunmadaki müdahalelerine bakın. Topu kazandığında hemen paniklemiyor. Çıkarken doğru anı kolluyor. Yani Galatasaray doğru preste yapabiliyordu. 4. dakikada pres sonrasında kazanılan taç var. 11. dakikada bir başkası. 26. dakikada Pedri'ye baskı yapılıyor. Ama orada Pedri'nin nasıl bir oyuncu olduğunu da görüyorsunuz. Yani o presi öyle bir kırıyor ki. O işte bu seviyede kaliteli oyuncu farkı falan. Ama bütün bunlar bize bir şey gösteriyor. Galatasaray'ın Barcelona'ya karşı hiçbir şey yapamadı. Doğru değil abi. Bir şeyler yapabiliyordu. Bunu sürdüremedi. Zaten asıl hikaye de burada başlıyor. 1-0 korumak. Ama bunu sadece savunma yapmak gibi düşünmeyin yani. Hani 1-0 korumak, bu bir oyun alışkanlığıdır. Ve alışkanlık dediğin şey devamlılığın ürünüdür. O yüzden burada bizim Recep Reis'in çok sevdiğim bir ifadesini kullanacağım. Der ki abi ligin kadar konuş. Seni rakiplerin ne kadar zorluyor ki? Kasımpaşa maçını hatırlayın. Galatasaray'ın karşısındaki takım belli bir bölümde geri çekiliyor. Alanını savunmaya çalışıyor. Galatasaray bireysel kalitesiyle rakibini açabiliyor. Ama Barcelona karşısında sen geri çekildiğinde rakibin senin çekildiğin her metreyi başka bir hücum fırsatına dönüştürüyor. Yani senin liginde rakiplerinin sana yaşadığı sorunları bugün Barcelona sana yaşat. Ve bu sadece koşu meselesi değil, bu bir kültür, oyun kültürü meselesi. Şimdi biraz saha içine gireceğim ama bunu herkesin anlayabileceği şekilde anlatmak istiyorum. Barcelona'nın futbolunda çok kritik bir şey var. Bu takım sadece oyuncu sayısıyla üstünlük kurmuyor ya. Oyuncular sürekli yer değiştiriyor, senin savunma düzenini bozuyor. Bir oyuncu içeri giriyor, diğeri çizgi açılıyor. Biri topa yaklaşıyor, öteki onun boşalttığı alana koşuyor. Pedri, Fermin, Olmo, Yamal, bir bakıyorsun dördü birbirine yaklaşıyor. Sonra birisi ayrılıyor, savunmacıyı yanında götürüyor. Arkasında yeni bir boşluk açılıyor. Galatasaray ne yaptı? Bazen bu oyuncularla eşleşmeye çalıştı. Şimdi ilk bakışta doğru gibi görünse de hani rakibin tehlikeli oyuncuları var, onları kontrol etmek istiyorsun. Ama burada müthiş bir problem var abi. Barcelona'nın oyununu sadece kimin kimi tuttuğuna bakarak savunamazsın. Çünkü Barcelona'nın asıl silahı kimin nereye hareket ettiği. Mesela Gordon içeri geliyor, ona karşı bir sıkıştırma oluşturuyorsun. Peki Cancelo? Boş kalıyor. Cancelo orta sahadan bir futbolcu göndersen bu kez Pedri rahatlıyor. Yunus'u çektin oraya da olmadı işte. Pedri'yi kapatmaya çalıştığında başka bir oyuncu boşluğa giriyor. Yani bu takım sana sürekli bir tercih yaptırıyor. Ve tercih yaptığın anda cezayı kesiyor. Barcelona sayılardan değil hareketlenmelerden oluşan bir takım. Ve Galatasaray'ın özellikle ikinci yarıda başına gelen buydu. Yani bir oyuncu Barcelona'nın kurduğu üçgene doğru çıkıyor, arkada boşluk açılıyor. Yamal o boşluğu görüyor, Fermin oraya koşuyor, gol. Şimdi böyle anlatınca basit görünüyor ama bunu 90 dakika boyunca bu tempoda, bu teknik kaliteyle yapmak o Barcelona'nın gücü işte. Galatasaray'ın sorunu buna karşı geliştirdiği savunma düzenini koruyamaması. Koruyamazsın bazen, Barcelona bu. Ama şu parantezi açalım burada. Bu doğru bir soru olacak çünkü. Bütün bu rakibin gücünden bağımsız. Ya bu takımın sağ beki kim? Arkadaş. Barış mı? Şalay mı? Singo mu? Bir ara futbolcu listesini açıp kura çekeceğiz herhalde. Hani bugün sağ bek kim olsun? Çek bakalım ya. Ya Galatasaray'ın envanterinde herkes bek adayı. Yani bir gün hepiniz bek olabilirsiniz. Ya 4 yıldır aynı teknik direktörle devam eden bir takımdan söz ediyoruz. 4 yıl. Ama biz 4 yılın sonunda kimin nerede oynayabileceğini tartışabiliyoruz. Sağ bek değişiyor, sol bek değişiyor, sol stoper değişiyor. Rakibe göre orayı yama, burayı kapa. Sonra karşınıza Barcelona çıkıyor. İşte Barcelona makine gibi oynuyor diyor Okan Buruk, övüyor. Peki o makine nasıl ortaya çıkıyor? Oyuncuların birbirini tanımasıyla, mesafeleri ezberlemesiyle, aynı hareketlere benzer cevaplar vermesiyle. Senin de bu seviyede olmasa bile biraz bunu inşa etme, bu mantalitede olman gerekmiyor mu? Hani bu takımı presiyle övüyoruz ama mesela Galatasaray'ı, oyunu geriden nasıl kurduğunu niye konuşmuyoruz mesela? Yani Barış Alper'den sağ bek olur. Bu tartışma bugün yapılır mı Allah aşkına ya? Asıl bu takım geriden nasıl oyun kuruyor? Yani daha doğrusu hala nasıl kuramıyor da panikle uzun böyle at babam at oynuyor. Bu tartışan yok ya. Bu sağ bekinde işinse, sol stoperinde işinse bunu tartışırsın işte. Bu takım topu kazandığında ne yapacağını biliyor mu? Rakip baskı yaptığında hangi oyuncunun nereye yaklaşacağını biliyor mu? Bek içeri mi girecek, çizgide mi kalacak? 6 numara stoperlerin arasına girer tamam da önlerinde ne zaman kalacak? Yani maç sabah verilmiyor ya bu kararlar. Bunlar tekrarla oluşur, haftalarla oluşur, aylarla oluşur. Oyun alışkanlığıdır yani. Bana şey demeyin ama şimdi diyeceksiniz Barış mücadele etmedi mi? Etti. Şalay mücadele etmiyor mu? Ediyor. Ama kardeşim iyi niyetle, mücadeleyle sen Avrupa'nın elit takımlarına karşı sürekli ayakta kalamazsın. Ben futbolcunun kötü olduğunu söylemiyorum ki. Futbolcunun iyi olmasıyla, oynadığı mevkinin gerektirdiği özellikleri sahip olması, gerektirdiği özelliklere sahip olması aynı şey değil ki. Barış Sağbek'te krallar gibi mücadele etse bile, hani onun bir Sağbek gibi savunma pozisyonu almasını, baskı altında doğru açıyı bulmasını, oyunu o mevkide yıllardır oynayan biri gibi okumasını sana garanti etmiyor. Singo'nun ama yokluğunda, ama formsuzluğunda, ama yetersiz kaldığında oraya sürekli bir oyuncu devşiriyor olmak şu soruyu sorduruyor bana. 4 yıldır ne kadar sağlıklı bir yapı kurulmuş? Ve burada sadece oyuncu seçimini tartışmıyoruz. Oyuncu profillerinin birlikte nasıl çalıştığını tartışıyoruz. Galatasaray'ın savunmasında Davinson'un bazı pozisyonlardaki hatalar...

0: kararlarına bakın. Rakip ligde Çorum'da olsa yanlış karar verebilen bir oyuncu, Barcelona'da olsa yanlış karar verebilen bir oyuncu. O yüzden hani abi rakip Barcelona'ya, o yüzden sadece onu demeyeyim ben. Bakın Cancelo'nun golüne. Pozisyonu savunmaya devam etmen gerekirken offside beklentisiyle el kaldırdığın anda rakibin topa vuruyor. Sen bir an duruyorsun, adam durmuyor. Cezayı kesiyor. O vardır ya, bir anlık duraksama hani bu seviyede büyük, bunu diyoruz ya hep, hani o işte. Peki savunma dengesi zaten kırılmış bir takım. Burayı böyle kapatayım, ikinci yarıya geçeyim. Nasıl çıkıyorsun? Şimdi ilk yarının sonlarına bakın. Galatasaray'ın oyundan düşmeye başladığını görüyorsunuz. Orta saha haliyle yoruluyor. Savunma ile orta saha arasındaki mesafe açılıyor. Top kazanıldığında ileriye çıkmak zorlaşmış. Uğurcan'ın kurtarışları var. Bir bir gittin. Ki önemli bir fırsat bence. Çünkü soyunma odasına sen bir bir gidiyorsan hala maçın içindesin demektir. Şimdi bir düşünelim. Karşında Barcelona var. İlk yarıda işe yarayan bir planın var. Ama planın işlemeyecek daha fazla gibi, onu da görüyorsun. O halde bir şey yapman lazım. Torreira Lemina ikilisinin fiziksel durumuna bakarsın. Orta saha bağlantısını güçlendirmeyi düşünürsün. Savunma yerleşimini yeniden düzenlersin. Oyuncu değişikliği gerekir mi? Belki. Diziliş değişikliği gerekir mi? Belki. Ama mutlaka bir cevap gerekir. İşte teknik direktörlük bazen tam olarak bu. Yani maçın senden bir hamle istediğini görmek. Şunu söyleyebilseydik. Okan Buruk maçı gördü. Hamlesini yaptı. Ha, olumlu olurdu, olmazdı. Yani bunu sonucuna göre tartışırdı. Ama takımın geriye gidişine müdahale edilmesini beklemek yanlış değil. İkinci yarı başlıyor. 50. dakika Fermin, işte Gordon, Galatasaray 5 dakikada 2 gol yiyor. Ve 58'de Galatasaray 3 oyuncu değiştiriyor. Yani değişiklik geldiğinde maç 3-1. Bakın ben hani burada şu oyuncu çıksaydı, bu oyuncu girseydi kesin kazı, böyle bir şey söylemiyorum. Böyle bir iddiada bulunmam. Ben maçın değiştiğini gören bir teknik direktör buna zamanında cevap verebilirdi diyorum. Hansi Flick'in hamlesine bakın. 59 Adeyemi oyunda, 65. dakikada Adeyemi golü atıyor. Barcelona maçı yönetirken Galatasaray maçın içinde kalmaya çalışıyor. Bu mantaliteyi anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki, yoksa iki takımın kulübeleri aynı mı yani? Kadro kalitesi aynı mı yani? Ama bu da bir soru. Burada soruyu büyütmek gerekiyor. Yani Galatasaray neden her oyuncu değişikliğinde takımın zayıflayabileceğinden endişe duyuyor? Neden bazı mevkilerde hazır bir alternatif yerine yeniden bir oyuncunun başka pozisyona adapte olmasını bekliyor? Buna ne diyoruz biz? Kadro derinliği. Şimdi geldik asıl tartışmaya. Galatasaray'ın Barcelona karşısında kaybettiği şey yani sadece maç mı? Yoksa uzun süredir görmezden geldiği bir gerçekle yeniden karşılaşması mı? Ben onu demeye çalışıyorum güzel insanlar. Hep aynı cümleyi duyuyoruz biz. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz. Tamam. Peki nasıl? Şampiyonlar Ligi takımı nasıl olunur? Yani pahalı futbolcu alarak mı? Yok. Pres yaparak mı sadece? Yok. Sadece yıldız oyuncuların bireysel performansıyla mı? O da hayır. Yani sen Avrupa'nın yüksek seviyesinde rekabet edebilmen için birbirini tamamlayan temel özellikler gerekiyor. Kolektif pres gibi. Ki Okan Buruk'un en çok övgü aldığı konulardan biridir. Galatasaray doğru zamanlarda çok iyi pres yapabiliyor. Ama ikinci meseleye gelelim. Baskı altında top çıkarabiliyor musun? Şimdi bir takımın pres yapmasını övüyoruz ama rakip de sana pres yapacak ya. Onun o zaman senin ne yapacağını biz yeterince konuşmuyoruz. Okan Buruk'u gördüm bir arada. Ya bir çabuk oynayın falan diyordu, isteme diyordu. Peki oyuncular o topu çabuk oynayacak pas açılarına, pozisyon alışkanlıklarına, bağlantılara ya da kaliteye sahip mi? Yoksa sadece çabuk oynamalarını mı istiyoruz? Üçüncü mesele geçiş oyunu kalitesi. Leão'm var. Batrokov gibi hareketli bir orta saham var. Bu oyuncuların geçişte tehlike yaratabileceğini biz zaten ilk golde gördük. Ama süreklilik üretebiliyor musun? Dördüncü mesele fiziksel kapasite. İlk yarım saat değil, maçın tamamında dayanabilecek misin? Belki de o yüzden 1-0'ları koruyamıyorsun. Duran topları da ekle, kadro derinliğini de ekle. Ben buna deneyimi de ekleyeyim. Ben buralar biraz deneyimle gidir diyorum. Oynayacaksın, bu baskıları yaşayacaksın. O zaman öne de geçsen ne yapacağını, gol yediğinde nasıl tepki vereceğini, rakip üstüne geldiğinde nasıl ayakta kaldığını öğreneceksin. Ama en önemlisi, bütün bu özelliklerin birbirinden bağımsız olmadığını anlayacaksın. Çünkü baskı altında top çıkaramıyorsan iyi geçiş yapamazsın. İyi yerleşemiyorsan doğru pres yapamazsın. kolektif o savunma mesafelerini koruyamıyorsan bireysel kaliten seni sonsuza kadar kurtarmaz. İşte modern futbol böyle bir oyun. Kabacasını söyledim tabii. Oyuncu profilin var mı? Baskı yönetecek 6 numarana bak. Hem savunma yapacak hem top taşıyacak hem de tempoyu koruyacak 8 numarana bak. İki yönlü atletik beklerine bak. Bunların birbiriyle uyumuna bak. Çünkü Şampiyonlar Ligi takım olmanın aşamaları var. Bireysel yeterlilik gibi. Yani oyuncuların bu seviyenin hızına, baskısına, atletizmine dayanabilecek mi? Profil uyumu gibi. Senin 6 numaranla 8 numaran, bekinle kanat oyuncun birbirini tamamlıyor mu? Ya da kolektif yeterlilik gibi. Yani birlikte oynadıklarını bir takım oluşturuyorlar mı? Yoksa sadece çok iyi futbolcuların aynı formayı giydiği bir topluluk mu ortaya çıkıyor? İşte bence Galatasaray için sorulması gereken sorular en başından beri bu. Ve ben buna gayret ediyorum hep. Tek tek baktığımda kötü oyuncular görmüyorum ama aynı oyuncuların birlikte oluşturduğu yapıda yüksek seviyede denge görmüyorum. Transfer değeriyle oyun değeri her zaman aynı şey değil, bunu unutmayalım. Yoksa Barcelona yenecek tabii abi. Yenecek yani, konu o değil ki. Sen vitrini çok güzel düzenlemişsin ama binanın tesisatını hala tamir edememişsin. Sonra Barcelona geliyor, su basıyor. Konu bu, bu kadar. Ben de senelerdir aynı şeyi söylemeye çalışıyorum. Hatta ilk başta söylerken de yalnızdım, bir arabada laf yedim. Okan Buruk'un da burada sorumluluğu var dedim. Yıllardır görevdesin, sadece maç kazanmaktan değil, sürdürülebilir bir oyun inşa etmekten de sorumlusun. Yönetim almıyorsa bunu anlatacaksın. Eksik varsa söyleyeceksin. Çünkü sen sustuğunda yönetim de eksikliklere gidermediğinde bedeli sonunda saha ödüyor. Sonra makası böyle büyük maçlarda makyaj dökülüyor. Ligde gider abi, sorunlar gözükmez. Lig bizim ligi biliyorsun. Şampiyonluk geliyor, kutlamalar yapılıyor. Sonra Avrupa maçları başlıyor, biz yine aynı meseleleri konuşuyoruz. Sağ bek, savunma dengesi, oyun kurulumu, kadro derinliği. Bu sorunlar sanki her sezon yeni ortaya çıkıyormuş gibi tartışıyor. Hayır, aynı sorunlar farklı sezonlarda farklı formalarla karşımıza çıkıyor. Ve o yüzden ben bu maçın faturasını hani futbolcuları kestim, Barcelona'yı nasıl yenemezsin, teknik direktör şöyle falan. Hayır, oyuncu profillerini seçen, kadro dengesini kuran, o birkaç yıllık hedefi belirleyen herkesin bu maçta makyajı dökülüyor böyle maçlarda. Yoksa Barcelona'ya yenilmek anlaşılabilir. Ama yıllardır çözülmeyen sorunlarla Barcelona'nın karşısına çıkmak, o ciddi bir tartışma. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi iş biraz zorlaştı. Sporting'e yenildin, Barcelona'ya kaybettin. Önünde de Lille deplasmanı var. Lille karşısında da şimdi yine 1-0 öne geçtin diyelim. Sonra ne olacak? Bu 1-0 oynayabilecek misin? Rakip seni baskı altına aldığında oyunu sakinleştirebilecek misin? Topu ayağında tutabilecek misin? Yoksa yine aynı filmi mi izleyeceğiz? Bunu konuşmak lazım. Yoksa Barcelona üstünlüğü kabul edelim yani, ama Galatasaray'ın eksikliklerinde Barcelona'nın üstünlüğünün arkasına saklamayalım. Lille maçı bizi sıkıntıya sokar o anlamda. Çünkü Türk futbolunda da sevdiği bir şey var. Yenildiğimizde rakibin ne kadar güçlü olduğunu anlatmak. Tamam, güçlü. Peki biz neden kendimize göre kendimizden daha güçlü değiliz? Eski versiyonumuzdan değil. Eski kendimizden niçin daha güçlü değiliz? O yüzden Lille maçı öncesi şunu unutmayalım. Barcelona Galatasaray'ın sorunlarını yaratmadı. Barcelona Galatasaray'ın sorunlarını görünür hale getirdi. Bütün mesele bu. Ve son sözüm de şu olsun. Galatasaray 4 golü yediği için değil, yıllardır aynı golleri yemenin nedenlerini ortadan kaldıramadığı için bu maç konuşulmalı. Bence.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
4: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir devam ediyor.
5: Yeniden birlikteyiz. Son bölümdeyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Birazdan da Efe Yamanlar sizinle birlikte olacak. Dört Büyük Gündem programında

0: Bugünün maçlarına bakalım. UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında 19.45 seansında Salzburg Milan ağırlayacak. Olympique Lyon Crystal Palace ağırlarken Torrense'de Sunderland karşısında olacak. AZ Alkmaar Hapoel Berşeva ile karşı karşıya geliyor. Lech Poznan Bayer Leverkusen ağırlıyor. Sparta Prag Lidström ile karşılaşırken Kelse Omonia Nikosya'yı ağırlayacak. Union Saint-Gilloise Real Sociedad'la karşılaşacak. Saat 22 seansında ise Dinamo Zagreb Anderlecht'i konuk ediyor. Bialystok Ararat Armenia ile karşılaşacak. Bournemouth Sturm Graz'ı konuk edecek. Celta Vigo Juventus mücadelesi yine dikkat çeken karşılaşmalar arasında. Nijmegen Levski Sofia ile karşılaşıyor. Ferencvaros Victoria Pilsen ağırlayacak. Benfica Celtic günün mücadelelerinden. Marsilya Olympiakos'la karşı karşıya gelecek. Rende Ofi'yi ağırlıyor ve tabii ki temsilcimiz Beşiktaş'ta Hoffenheim karşısında olacak. SNP Arena'da Hoffenheim deplasmanında, ama deplasman demek ne kadar doğru olur, çünkü stadın bütün çoğunluğunun, yani büyük çoğunluğunu düzeltiyorum, Türkiye olması bekleniyor. Almanya'dan futbol sayfasından sevgili Atılay'ın bize aktardığı bilgi bu yönde. UEFA Konferans Ligi'nde ise 19.45 seansında CSKA Sofia Monaco ile karşılaşırken temsilcimiz Trabzonspor Finlandiya'da Kupskopio karşısında olacak. Riga Kairat ağırlayacak. Panathinaikos Borac Banjaluka ile karşılaşıyor. Lugano Kızıl Yıldız'ı konuk edecek. Egnatia Mijelant'i konuk ediyor. Craiova Hetafe'yi ağırlayacak. Gent Aarhus, Hajduk Split Ajax, Mialbi Inter Club mücadeleleri de dikkat çekiyor. 22 seansında ise Twente Tun'u ağırlayacak. Saint-Truidense Iberia ile karşı karşıya gelirken Bran Lincoln Red Imes ile karşılaşıyor. Brighton Kauno Jalgiris'i ağırlayacak. Atalanta Pafos'u konuk edecek. Freiburg Jablonec ile karşılaşacak. Hearts Nordjylland ile karşılaşıyor ve Kopenhag'da Sporting Braga ile karşı karşıya gelecek. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ben Göksel'in Çağrı Saraç, bugün Yakup Çınar'la birlikte birebir programında sizinle birlikteydik. Programı artık noktalıyoruz. Birazdan Efe Yamanlar sizinle birlikte olacak.
1: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir sona erdi.
2: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
3: Manchester City'yi yıllarca hayranlıkla izledik. Guardiola'nın kurduğu o kusursuz düzeni konuştuk. De Bruyne'nin milimetrik paslarını defalarca başa sarıp izledik. Rakibine top göstermeyen o kadro için çoğumuzun aklından aynı cümle geçti: bunlar gerçekten başka bir futbol oynuyor. Peki rakipleriyle sahiden aynı kurallara göre mi oynuyorlardı? Çünkü bugün tartıştığımız mesele hakemin kaçırdığı bir penaltı, tartışmalı bir kırmızı kart ya da milimetrik bir offside çizgisi değil. Bu, bir kulübün giderlerini nasıl gösterdiği, gelirlerini nasıl kaydettiği ve bunun sahadaki rekabeti nasıl kökünden etkilediği. City mi kusursuzdu yoksa para mı? Cevap serimizin yeni bölümü kısa paslarda başlıyor. 29 Eylül'de Premier Lig yönetimi bağımsız komisyonun kararını açıkladı. Komisyon, Manchester City'ye yöneltilen mali suçların tamamını soruşturmaya, işbirliği yapmama suçlamalarınınsa büyük bölümünü kanıtlanmış buldu. Dosyadaki mali suçlamalar 2009-2010 sezonundan başlayıp 2017-2018 sezonuna kadar uzanan tam 9 yıllık bir dönemi kapsıyor. Peki komisyon raporunda neler var? Kulübün bazı ticari anlaşmalarla gelirlerini olduğundan yüksek, giderlerini ise olduğundan düşük gösterdiği belirtildi. Komisyona göre sunulan hesaplar gerçeği yansıtmıyor. Doğru bildirimler yapılsaydı hem Premier Lig'in hem de UEFA'nın harcama limitleri çoktan aşılmış olacaktı. Peki burada bir an duralım. Bir sponsorun ne kadar para ödediği sizin hafta sonu evinizde izlediğiniz maçla neden bu kadar ilgili? Çünkü futbolda bütçe yalnızca kulüp binasındaki bir muhasebecinin meselesi değil. Sahaya hangi oyuncuyu sürebileceğinizi, ne kadar maaş verebileceğinizi ve transfer pazarındaki hareket alanınızı bizzat o bütçe belirliyor. Gelirlerinizi kağıt üzerinde büyüttüğünüzde kurallara uyuyormuş gibi görünerek çok daha fazla harcama yapabiliyorsunuz. Ama bunu gerçek bir ticari başarıyla sağlamak başka şey, hesaplarda gerçeği değiştirmek bambaşka. Komisyonun en somut bulgularından biri de tam olarak bu sponsorluklarla ilgili. Karara göre bazı sponsorlar sözleşmedeki bedelin yalnızca bir kısmını ödüyordu. Kalan tutarı doğrudan kulübün sahibi olan şirket karşılıyor. Fakat muhasebe defterinde bu para bağımsız bir sponsorluk geliri gibi gösteriliyordu. Gider tarafında da benzer bir yöntem izlendi. Yapılan bazı gizli anlaşmalar kulübün gerçek maliyetlerini hesaplarda çok daha düşük göstermeye yaradı. Bu tartışmanın en somut örneği Mancini. Sızdırılan belgelerde City'deki teknik direktörlük sözleşmesinin yanında Abu Dhabi kulübü El Cezire üzerinden ayrı bir danışmanlık anlaşması ortaya çıktı. Anlaşma metnine göre yılda sadece 4 günlük bir hizmet karşılığında Mancini'ye City'deki temel ücretinden daha yüksek bir danışmanlık bedeli bağlandı. Şimdi soralım. City'nin hocasına neden başka bir kulüp üzerinden ödeme yapıldı? Hangi hizmetin faturası hangi kulübe kesildi? İşte giderlerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı sorusu tam burada düğümleniyor. Komisyon bütün bu işlemlerle gelirleri şişirip giderleri azaltmanın toplam etkisini 900 milyon sterlinin üzerinde hesaplıyor. Yani karşımızda bir faturadaki basit bir yanlışlık yok. Mali kuralları aşmak için yıllara yayılan organize bir düzen var. Peki City 2020'de kasa gidip Avrupa kupalarından men cezasını kaldırtmamış mıydı? Evet, kaldırtmıştı. Ama o kararın ne anlama geldiğini çok doğru okumak gerekiyor. UEFA City'ye 2 yıl men cezası vermişti. Spor Tahkim Mahkemesi KAS bu cezayı kaldırdı. Ancak bazı iddialar yeterince kanıtlanamadığı için, bazıları ise UEFA'nın 5 yıllık zaman aşımı sınırının dışında kaldığı için düştü. Soruşturmayla işbirliği yapmama nedeniyle verilen ceza ise 10 milyon liraya indirilerek onaylanmıştı. Dolayısıyla her şey zaman aşımından düştü demek ne kadar yanlışsa dünün KAS kararını bugünkü dosyanın cevabı gibi görmek de bir o kadar yanıltıcı. Premier Lig'in yürüttüğü süreçte bambaşka bir tablo var. City yönetimi suçlamaları reddederek 1 Ekim'de komisyon kararına resmi itirazını sundu. Premier Lig'de bu başvuruyu doğruladı. Ceza henüz kesinleşmiş değil. Yaptırımlar ayrı bir duruşmada ele alınacak. Puan silme ya da şampiyonlukların geri alınması konusunda da açıklanmış resmi bir karar yok. Ama tartışmayı yalnızca City ne ceza alacak sorusuna sıkıştırırsak asıl meseleyi kaçırmış oluyoruz. Bu mali esneklik yeşil sahada ne sağlıyor? Gözünüzde bir transferi canlandırın. Büyük bir para harcıyorsunuz ama oyuncu beklediğiniz katkıyı vermiyor. Şimdi aynı bölgeye yeniden transfer yapmak lazım. Normal şartlarda bunun için başka bir oyuncunuzu satmanız, maaş bütçesinde yer açmanız ya da transferi ertelemeniz gerekiyor. Geniş bir mali imkanınız varsa yanlış kararınızı düzeltmek çok daha kolay. Kadroyu hemen yenileyebilir, kulübeye alternatif alabilir, sakatlanan oyuncunun yerine aynı seviyede bir başkasını entegre edebilirsiniz. İşte hata yapma lüksünü satın almak dediğimiz avantaj tam olarak bu. Elbette bir muhasebe tablosu tek başına Agüero'nun o tarihi golünü açıklayamaz. De Bruyne'nin saha görüşünü ya da Guardiola'nın taktik deyasını da sadece parayla izah edemezsiniz. City'de tartışmasız bir futbol aklı var. Oyuncu kalitesi, taktik disiplin, antrenman ve sahada verilen büyük bir emek var. Bütün bunları yok sayıp parayı bastılar, kazandılar demek futbolu fazla hafife almak olur. Para tek başına şampiyonluk garantisi vermiyor tabii ki. Birbirine uymayan yıldızları toplamakla iyi bir takım kurmak aynı şey değil. Hocanın planı, oyuncuların uyumu ve kulübün doğru kararları hala en belirleyici unsur. Fakat iyi futbol oynamak da mali kuralları ihlal etmenin meşru gerekçesi olamaz. Çünkü aynı ligde yer almak tek başına eşit şartlarda yarışmak anlamına gelmiyor. Rakibiniz harcama sınırına uymak için en önemli yıldızlarını satmak zorunda kalırken siz hesaplarda yarattığınız o yapay gelirle kadronuzu korumuş oluyorsunuz. Bu durum sadece kasayı değil, doğrudan 38 haftalık maratonun kaderini değiştiriyor. Üstelik lig sıralamasındaki her basamak 100 milyonlarca sterlinlik yayın geliri ve Şampiyonlar Ligi bileti demek. Yani bir sezonda elde edilen kural dışı avantaj doğrudan sonraki sezonların transfer bütçesini finanse eden bir kar topuna dönüşüyor. Bu yüzden rekabetin adaletini yalnızca 90 dakikanın düdükleri arasında arayamayız. Maç başlamadan önce verilen mali kararların da mutlaka hesabı olmalı. Aksi halde kurala harfiyen uyan kulüplere ne diyeceğiz? Siz bütçenizi küçülttünüz, sınırda kaldınız ama bunların hiçbir karşılığı yok mu demiş olacağız. Kuralların güvenilirliği tam olarak burada sınanıyor. Sahada kazandılar, konu kapandı diyemeyiz. Sahaya hangi imkanlarla çıktıkları da o rekabetin bir parçası. Şimdi baştaki soruya dönelim. City mi kusursuzdu yoksa para mı? Konuşulması gereken sahadaki o futbol aklının arkasındaki kuralsız finansal konforu görmezden gelip gelmeyeceğimiz. İtiraz sürecinde komisyonun bulguları yeniden değerlendirilecek. Yaptırım aşamasındaysa ceza belirlenecek. Ancak futbol kamuoyunun cevaplaması gereken asıl soru çok daha derin. Sizce mali kuralları ihlal ederek elde edilen bir avantajın karşılığı ne olmalı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
1: Futbolcuların efsane sözleri.
4: Manuel Fernandes. Portekiz ve İspanyolların pasla, Türklerin ise kalbiyle oynadığı oyunun adıdır futbol. Samet Aybaba. Olcay'ı Messi'ye neden tercih ederim? Çünkü her şeyden önce Kayserili. Messi'nin nereli olduğunu bile bilmiyoruz. Atıf Şeyşu. Soyadımı doğru yazabilmek için yıllarca uğraştım. Ne anlama geldiğini hala bilmiyorum. Gökhan Töre. Gökhan Töre hayatı boyunca gol atamamışken Türkiye'de gol krallığını oynuyor. Futbol ilginç bir oyun. Fabio Luciano. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra gittiğim her takımda Saraçoğlu'nda maça çıktığımı hayal edip motive oluyordum. Metin Oktay. Galatasaray'da kaptanlık yaptığım zamanlarda yazı tura yapılacağı vakit hep tura derdim. Varsın atamın silüeti yere değmesin. Sergen Yalçın. Avrupa'ya gitmek öyle kolay değil. Bayern Münih beni alacaktı. Adamlar beni bir araştırmışlar. Almaktan vazgeçtiler. Tolga Zengin. Trabzonspor forması giyerken söylediği efsane olan o söz. Taksi, Olcan adının gol attığı yerden 20 lira yazardı. David Beckham. Futbolu bırakmayı hiç düşündün mü? Evet, bir keresinde Messi sağımdan atıp solumdan hızla geçmişti. O gün futbolu bırakmayı gerçekten düşünmüştüm. Wesley Sneijder. Hollanda milli takımı içinde karar aldık ve Robben'e bildirdik. Sahaya çıktığımızda o kendi topunu getirecek. Pep Guardiola. En büyük amacım Messi'yi dünyanın en iyi futbolcusu yapmaktı. Ama o beni dünyanın en iyi hocası yaptı. Lionel Messi. Ronaldo mu yoksa sen mi diye soranlara Ronaldinho'nun hala hayatta olduğunu söyleyip konuyu kapatıyorum.
1: Futbolcuların efsane sözleri.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
6: Efe Yamanlar'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
7: Radyo Gol'de Dört Büyük Gündem'de ben Efe Yamanlar sizlerle birlikteyim tabi. İstanbul'da ve Marmara bölgesinde çok ciddi bir sağanak yağış var. Vatandaşlarımızı da kaybettiğimiz bir süreçten geçiyoruz. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet dileyelim. Etkilenen tüm vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileyelim. Lütfen dikkatli olun. Ciddi bir yağış ve ciddi bir sel tehlikesi halen daha devam ediyor. Yayınımızı da böyle açmak istedim şahsen. Tabii biz bugün Şampiyonlar Ligi'ni konuşacağız. Dört büyük gündemi konuşacağız. Galatasaray Fenerbahçe karşılaşmalarını Avrupa'da oynadı. Şimdi bu akşam Trabzonspor ve Beşiktaş'ta Avrupa sahnesine çıkıyor. Yine konuklarımız olacak. Ben sizlerden rica ediyorum 212-273-10-10 WhatsApp hattımıza da lütfen değerli soru ve görüşlerinizi iletin. Burada birlikte sizlerle birlikte programda da bunları da okumak isterim. Tabii biraz dün akşama döneceğiz. Dün akşam Aston Villa Fenerbahçe, Fenerbahçe Aston Villa deplasmanında sıkıntılı bir sonuç aldı diyebiliriz. Yani 6-0 tabii Fenerbahçelerin beklediği bir sonuç değildi. Dün burada bağlantı yaptığımızda da veya siz değerli dinleyicilerimizden gelen yorumlara da baktığımızda Fenerbahçe'nin aslında bir şansı olacağını, olabileceğini konuşuyorduk ama dünkü oyun açıkçası tüm futbol severleri, hem Fenerbahçeleri ve hem diğer tüm futbol severleri de hayal kırıklığına uğrattı diyebiliriz. Tatsız bir sonuç, tatsız bir skorla Fenerbahçe İngiltere'den dönüyor. Tabii burada hani ben şey farkı olduğunu düşünüyorum. Yani 2-0 yenilmekle 3-0 yenilmekle 6-0 yenilmek arasında ciddi bir motivasyon farkı olacaktır. Fenerbahçe'nin açıkçası bu hafta lige nasıl döneceğini de merakla bekliyor olacağım. Cumartesi günü Fenerbahçe Süper Lig'de karşılaşmasını oynayacak saat 19'da ve burada nasıl bir performans gösterecek merakla bekliyorum. Sizler Fenerbahçe'nin performansını nasıl buldunuz? Gelin hep birlikte değerlendirelim. Ben biraz maçın sonuna gitmek istiyorum. Tabii açıkçası maç biterken, yani maç zaten belli bir noktadan sonra tamamen bitmişti ama maç biterken hepimizin kafasına bence aynı soru geldi. Yani bu maçın sonunda İsmail Kartal istifa edecek mi? Çünkü bir önceki Şampiyonlar Ligi maçında Roma'ya karşı İsmail Kartal maç sonunda istifa etmişti ki Roma maçı Fenerbahçe için bence iyi bir maçtı. Hatta ben dün de yine yayında söylemiştim, yani Fenerbahçe Roma maçında 3 puanı kaçırdı demiştim ama İsmail Kartal ne olursa olsun yine istifa etmişti. Tabii yönetimle yapılan süreçten sonra görevine geri döndü ama dün ben açıkçası hani bir istifada geliyor mu bu sefer, kökten bir değişim geliyor mu Fenerbahçe'de diye düşünmedim değil. Yani bunu da saklamayacağım çünkü bu tarz krizli dönemlerden sonra ilk yaşanacak kaosta yine böyle reaksiyonlar görebiliyoruz. Onu söyleyelim. Tabii maçın öncesinde yine bazı konular da gündeme geldi. Açıkçası sizler de görmüşsünüzdür. Maç öncesinde takım otobüse giderken, Fenerbahçe otobüse giderken Oğuz Çetin ve Asensio arasında bir konuşma oluyor. Asensio'nun da biraz hararetli olduğunu da söylemek lazım konuşmayı. Açıkçası hani o gördüğümüz belli, yani 1-2 dakikalık görüntüde Asensio'yu biraz da hararetli olarak nitelendirebiliriz. Acaba burada başka bir durum mu vardı? Bunu da açıkçası merak ediyorum. Yani Asensio maçtan önce saat 19.30 civarı yanlış hatırlamıyorsam o dakikada Fenerbahçe resmi kanallarından açıklama yaptı. Asensio bugün kadroda olmayacak diye. Bilmiyorum, burası da bir bence tartışmaya açık bir nokta. Burası da tartışılması gereken bir nokta. Asensio çünkü geçtiğimiz hafta sonu Rize karşısında oynamıştı. Yaklaşık 60 dakikada sahada kalmıştı. Hani bugün neden değerlendirilmedi? Bugün neden oynamadı? Dün neden oynamadı? Onu açıkçası bir oturup konuşmamız gerekiyor. Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin, hayırlı yayınlar Efe Yamanlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Nasıl oluyor? Birimiz Barcelona'dan 4 gol yiyoruz, birimiz Aston Villa'dan 6 gol yiyoruz. Biz ne zaman sistem takım olacağız? Bu arada İstanbul'umuza geçmiş olsun hepimizde de. Rabbim işini gücünü rast getirsin. Ayağına taş değdirmesin. Tüm konuklara selam olsun demiş Hüseyin Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Valla nasıl gol yiyoruz? İşte yiyoruz yani. Yiyoruz. Salı günü Barcelona Galatasaray maçını izledik. Dün Fenerbahçe Aston Villa maçını izledik. Yiyoruz yani bir şekilde gücümüz de yetmiyor galiba. Anladığım kadarıyla böyle bir durum var. Yani bunun da nasıl olduğunu açıkçası ben merak ediyorum. Şimdi yanımda konuğum olacak İbrahim Yavuz bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
8: Merhabalar Efe, hoş bulduk, iyi yayınlar.
7: Çok teşekkür ederim hocam. Tabii şimdi aslında size hem Fenerbahçe hem Galatasaray'ı soracağım ama Fenerbahçe ile başlayalım. Yani dün hiç umulmayan bir sonuç çıktı ortaya.
8: Yani sonuç tarafıyla ilgili evet, yani kimse böyle bir sonuç beklemiyor. Oyun tarafıyla ilgili ama ben insanların çok fazla hoş, İsmail Hoca onu da kabul etmiyor da, İsmail Hoca'ya göre oyunda da herhangi bir problem yok yani. Tamamen bireysel hata. Yani bu düşüncenin zaten Fenerbahçe'yi de oyuncuları da bir adım ileri götürme şansı yok ki, ama bu bugünün sorunu değil efendim. Yani birilerinin Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın bu sorunu yaşayacağını öngörmesi gerekiyordu. Göreve getirirken öngörmesi gerekiyordu. Çünkü giderken de problemin kendisinde olmadığını söyleyen, ben 99 puan topladım, konunun benimle bir ilgisi yok diyen biri. Çünkü İsmail Kartal'a göre İsmail Kartal'ın bir şampiyonluğu var. Yani 99 puan aldığı dönem İsmail Kartal şampiyon olduğunu düşünüyor.
9: Siz şimdi
8: bu düşünceye oyunu teslim edip bugün hem skora hem de oyuncuların gelişememesine şaşırmamanız gerektiğini düşünüyorum.
7: Valla hocam, yani ben şahsi olarak şaşırmıyorum. Yani ben Fenerbahçe'de de, hatta diğer tüm takımlarımızda da sistematik kurguların çok zayıf olduğunu hep söylüyorum. Yani sizle de birçok yayınımızda da aslında hem radyoda hem televizyonda da bunları çok konuştuk. Ve hiçbir şey de değişmiyor açıkçası.
8: Değişmez çünkü yani aynı kişileri oraya getiriyorsun. Ne bekliyorsun yani? Hani bize özeldir o, biliyorsun. Aynı şeyleri yapıp farklı sonuç bekleme ya da aynı kişileri göreve getirip onlardan farklı sonuç bekleme. Gelişme şansı yok. Bu tek başına İsmail Kartal sorunu da değil. Doğru söylüyorsun. Bu neredeyse tamamıyla alakalı bir durum. Ama çok enteresan. Yabancılarda çok fazla bu dili görmüyorsun. Mesela İtalyano'dan kolay kolay böyle şeyler duymuyorsun. Çok baskı altında olmadan. Hoş, ben bugüne kadar duymadım da. Ama şundan da eminim. Sistemde, o idarecilerde işler biraz kötü gittiğinde onu sahanın dışına itmeye çalışacaklar. Şimdi bir tane teknik direktör düşün. Diyor ki kaybedilen maçtan sonra hakem soruluyor. Evet, orada bir eksiklik var ama bizim önce kendi eksikliğimizi halletmemiz lazım diyor. Diğer tarafta bireysel hatadan gol yedik. Benim buna yapacağım hiçbir şey yok. Hakemler penaltımızı vermedi. Şimdi İsmail Kartal'la Okan Hoca'yı söyleyeyim ve İtalyan'ın 3 tane yani zirveye oynayan en önemli camiaların teknik direktörleri. Hangi davranış gelişir? Bizim hangisine ihtiyacımız var? Bence İtalyano gibi insanlara ihtiyacımız var. Tek şansımız o. Yani ülke futbolunun gelişimini istiyorsak mecburuz bu tarz teknik direktörleri göreve getirmeye. Hatta ben olsam federasyonda görevli, ben yerli teknik direktöre bir standart getiririm. Yani nasıl yaparlar bilmiyorum ama bir şekilde onu en azından ortadan kaldırmaları lazım. Çünkü bu sürekli şikayet eden, hiçbir şekilde gelişime talip olmayan, ikili ilişkilerin belirleyici olduğu. Mesela bakıyorum kulüplere, bir teknik direktör bir yerden ayrılıyor, 5 saat sonra diğer kulübe gidiyor. Yani bir yerde başarısız olmuş, zihnen de yorulur değil mi? Yani bir insan bir yerde çalışmış, başarısız olmuş. Onun bir dinlenmeye ihtiyacı olur değil mi? Ekibiyle beraber oturup bir analiz yapmaya ihtiyacı olur. Yani biz neden başarısız olduk? Ya buradaki başarısızlık da şeyi soğumadan ertesi gün başka bir yerde teknik direktör oluyorlar. Aynı ligde. Nasıl halledeceksin şimdi bu düşünceyle? Bunların hepsi ki hani geçmişten bugüne oyunun özellikle değil mi bizim... Yani futbol benim yaşımın yettiği kadarıyla söylüyorum. İşte 90'ların başından itibaren yavaş yavaş değil mi gelişim. Hı hı. Ama işte Piontek, Derval, işte onlarla beraber Mustafa Denizli, Fatih Terim hep bir ekolün devamıydı. Ama sistem şeyde tıkandı işte. Mustafa Denizli ve Fatih Terim de tıkandı. Onlar birilerine dokunamadı. Yani şey de diyebilirsin abi, yani dokunacağı insanların yetenekleri de sınırlı olabilir. Yani o da olabilir ama ya o kadar karamsar olamıyorum. Bu ülkede o gelişimi sağlayacak. Çünkü ben görüyorum alt liglerde çok iyi teknik direktörler var. Gerçekten var yani. Yerli bu oyunu ve oyuncuyu geliştirecek. Ama onların tek şanssızlığı bu bahsettiğim isimler kadar çok önemli kulüplerde oynamamış. Bu kadar kariyerleri önemli değil. Ve sistem onları dışarıda tutuyor. Sistem hala aynı insanları geri getiriyor. Ve onlar da aynı şeyleri söyleyip duruyor. Kaçıncı gelişi İsmail Hoca'nın? Sen hiç İsmail Hoca'dan bu kadar zaman kaybedilen bir maçtan sonra bir öz eleştiri duydun mu? Teknik bir analiz duydun mu? Ya bireysel hata ya hakem. Ben onun dışında duymadım yani. Hani bizi dinleyen insanlar, dinleyicilerimiz varsa yazsınlar. Ya evet şu maçtan sonra ben evet unutmuşum, kaçırmışım o tarafı diyeyim yani. Ya bu kadar öz eleştirinin dışına çıkan, bu kadar problemi dışarıda arayan birinin yani bir oyunu nasıl geliştirecek? Aynı şey Okan Hoca için de geçerli. 5. senesine gelmiş. Organizasyonu en güçlü diyebileceğin, değil mi? Planlaması en güçlü diyebileceğin teknik direktör 2 tane orijinal stoper kulübede sol bek stoper oynuyor. Şimdi buradan da biz bir oyun ve oyuncunun gelişmesini bekliyoruz. Mümkün değil yani.
7: Hocam dün basın toplantısını da izlerken İsmail Hoca'nın basın toplantısını da izlerken yani ben açıkçası bir istifa gelir mi diye düşündüm. Yalan değil. Yani çünkü bir önceki Roma maçından sonra bir istifa gelir mi diye düşündüm. Buradaki sonuç biliyorsunuz hocam biz süreçlerde değil genelde anlık kararlarda varız. Yani biz bütün ligi kaybedebilir takımlarımız önemli değil ama işte bir 5-0'lık mağlubiyet hocayı götürebilir. Bizde genelde böyle oluyor.
8: Ya şimdi 6-0 kaybetmişsin. Bu normal bir durum değil yani. Ama Fenerbahçe İsmail Kartal'la bir kere daha 6-0 kaybetmişti. Hatırlıyor musun? Konferans liginde.
7: Norçeland olması lazım hocam.
8: Norçeland'a evet. Oradaki maç sonunu bir hatırlasınlar bizi dinleyenler. Yani. Stoperim yok dedi. Stoper olmayan. O stoperim yok dediği kişi de kimdi biliyor musun? Oynatmak zorunda kaldım dedi. Yusuf Akçiçek'ti. Yani kendi öz altyapıdan, öz kaynağından bir oyuncuyu sahaya gönderiyorsun. 6-0'lık mağlubiyeti onun yetersizliğine yıkıyorsun teknik direktör olarak. Sonra başka birileri geliyor. Senin dokunmadığın yabancı birileri senin evladını alıyor, oynatıyor. Onu da sonra sahipleniyorsun. Yani. Onu da biz oynattık diyorsun yani. Olmuyor işte. Bir şey yani istifa etmesiyle alakalı ben de tabii ki yani normalde işler hani skor üzerinden tabii ki okunmasın ama oyunda mesela Fenerbahçe'nin sen Rizespor'daki oyununu kazanmış olmasına rağmen beğendin mi normal bir yani Fenerbahçe gibi bir takım neredeyse oyunun tamamında rakibine oyunu bu kadar mahkum edebilir mi? Bu kadar rakibine teslim edebilir mi?
7: Yok zaten konuşmuştuk hocam bunu.
8: Yani etmiş. Oda en ufak bir rahatsızlığı yokmuş. Onu da değişikliklerle ben aldım diyor. Ya dünkü maçta esas daha büyük problem. 62. dakikaya kadar oyunda hiçbir problem yoktu diyor. 3-0 mağlup Fenerbahçe o süreçte. Oyun gayet iyi gidiyordu diyor. Çünkü şimdi bu konuşmada beni şu düşünceye yetiyor. Hoca aslında 6-0'dan korkmuş. Onun için 3-0 gayet iyi bir skormuş yani. Hoca farkın açılmasından korktuğu için 62. dakikaya kadar 3-0'da oyunu tutmak istemiş yani. Onun için 3-0 gayet iyi bir skormuş. Anlaşılabilir bir skormuş. Ve devamında bunu unutup Alanya maçına döneceğiz diyor. Ne olacak mesela Alanya maçını kazanınca unutulacak mı yani? Bu gayet üstü örtülecek bir durum mu yani? Uluslararası Şampiyonlar Ligi en tepedeki organizasyonda 6-0 kaybediyorsun ve biliyorsun şeydeki en büyük eleştiri nedir mesela bu organizasyonlarda Avrupalıların özellikle İngilizlerin, İspanyolların ya zayıf takımları buraya getirmeyin, kopmasın değil mi? Sen de dün akşam bunlardan biri oldun. Yani onların bütün ün yorumcuların malzemesi oldun bu konuda. Ya insan sırf bundan mahcup olur ya. Niye böyle? Ve bireysel anlamda kadroya bak Efe. Herhalde dünyanın yani futbolla ilgili olan herkes televizyonu açtığında Fenerbahçeli oyuncuların 5 tanesini hemen sayabilirdim. Evet bunu tanıyoruz evet. Diyebilir. Bu oyuncularla 6-0 yeniliyorsun. 62'ye kadar hiçbir sorun yok diyorsun. Ve bu maçı unutup özür diliyorum devam. Bu bize özür dilemek de enteresan. Özür diliyoruz. Sonuç? Dileyelim özür. Sürekli özür dileyen birini dinliyoruz biz. Sürekli bir de taraftardan diliyor. Niye? Çünkü orada bir karşılık var. Niye diyor Okan Hoca maçtan sonra? Taraftar olarak Şampiyonlar Ligi'ne layık olduk taraftar olarak. Oyun? Önemli olan oyun değil mi? Bu tarafı görme. Niye? Çünkü taraftarın da hoşuna gider. En çok ilgilendikleri şey. Bir şeyi örtbas etmek zorundasın. Oyunu oradan anlatırsam da ciddi bir kalabalığı da arkama alırım. Yok yani. O yüzden üzücü tabii. Çok üzücü. Yani iki tane Şampiyonlar Ligi'nde takım gönderiyoruz. İki maçta da 55. dakikadan sonra değil mi? 55'te iki maçı da herhalde ya kanalı değiştirebilirsin. Tamamen ümit. Bak skordan bağımsız. Oyun olarak tamamen ümidimi kestiğim iki karşılaşmaydı benim için. Yani 55'te Galatasaray içinde, Fenerbahçe içinde hiçbir şey yapamaz yorumunu yapabiliyorsun yani. Çok üzücü bir şey ve çok güçlü kadrolarla. Yani Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin harcadığı para çok ciddi para yani. Şimdi bu Molde'leri, Vikingleri, Sabahları neyle anlatacağım bu takımları ya? Ya Kulüp Brugge gidiyor Inter'e deplasmanda 3 tane atıyor ya. Hala kadro değerinden oyunu anlatmaya çalışıyorsunuz yani. Onu neyle, Viking neyle anlatacak? Bayern Münih ile 3-3 berabere kalıyor. Molde kazanıyor. Bodo kazanıyor. Değil mi yani? Mesela Bodo geliyor, son 16'ya kalıyor. Okan Hoca diyor ki tarih yazdık diyor. Sen tarih yazdıysan Bodo ne yaptı?
7: Yani senin tabii.
8: O Simen'e verdiğin bonservisle bu 200 küsür milyon euroya o şeyini alamaz, formasını alamaz o Simen'in. Onlar seninle aynı yerde. Sen başarılıyım diyorsun. Nasıl başarılısın? Öyle başarı olur mu ya? Kaç tane 4 sene bitmiş 5. sene bir tane bana dedi ki Galatasaray'dan altyapıdan bir oyuncu geldi o organizasyona. Ha o da mı şey diyeceğiz? O da yok. Yok ülkede Türk oyuncu yok. Var nasıl yok yani? Şeyler buluyor getiriyor değil mi yani mesela İlhan Fakıllı'yı alıyorlar buluyorlar değil mi o altyapılardan değil evet. Mi onlar hangi Türk değil mi onlar? Aradaki fark ne? İlhan Fakıllı oranın eğitimini altyapı kültürünü alıyor. Oranın teknik direktörleri görüyor gelişimini. Çaba sarf ediyorlar. Bizimkiler yok diyor. Ben ne uğraşacağım diyor burada Arda Ünya'yla. Ben giderim alırım bir şovayı. Bu şovav nerede? Kulübede. Kulübede duracaksa keşke Arda'ya talip olsaydın. Paran da gitti. Ki Arda o dönemde çok iyi durumdaydı. Şimdi çok geriye gitti. Yani son sezon başı kampında çok geriye gitti. Ama ilk başladığı sezon başı kampı çok iyi durumdaydı. Bunu da yapamamışsınız. Siz hiçbir şey yapamayıp her şeye talip oluyorsunuz ama yani. Mesela şey istemiyorlar. Dikkat et yabancı hocalar. Yerli hocalar yabancı hoca istemiyor değil mi? Mesela itiraz ediyorlar. Yabancı hocalar çok saygı görüyor bu ülkede diyorlar. Ama futbolcuya gelince de sınır kalksın diyorlar. Ben yabancıyla başarı yakalarım diyorlar. Oluyor mu öyle yani? Size gelince yerli hoca olsun, oyuncuya gelince yabancı oyuncu olsun. İşte orada federasyon, tamam mı, o zaman antrenöre de sınır getir, yerli antrenöre. Belli bir kriter koy. Koy kriter kariyerinde, bak hepsini, davranışlarına, hepsini bir araya getir, koy. Yani 5 sene önceki 99 puanı anlatana verme takım. Sadece Fenerbahçe için değil, hiçbir alanda takım verme. Çünkü 99 puan

0: ki bir ders verdi ama bu dersi İsmail Kartal alamadı. Dedi ki bak İsmail hocam, ben sana 3-4 gol atabilirdim. Ben atamadım ama Aston Villa yakalarsa atar. Ona göre oyununu gözden geçir.
1: Şahane bir yorum bulmuş yani. Tam olarak öyle gerçekten yani.
0: Yani dün zaten hocam şeyi hissediyorsunuz. Şimdi siz de hani futbolculuktan geldiğiniz için çok daha iyi hissedersiniz. Ben maçı izlerken mesela şöyle bakıyorum. Yani Aston Villa'nın geldiği her hücum tehlike oluyor.
1: Tabii tabii.
0: Ve bir şey yok. Çaba yok.
1: Mesela Aston Villa taraftarları evet skor şahane ama oyun olarak çok memnun olduklarını düşünüyorum. Yani şunu diyemez Aston Villa taraftarı. Ya biz bu Şampiyonlar Ligi'nde bayağı bir ses getiririz diyemez. Ya güçlü bir oyunları yok ama sen o kadar fazla dağılıyorsun ki. Ama derdin ne? İsmail kaptırdı, golü yedik diyorsun. Ya İsmail'i kaptırmasına sebep olan da senin sistemin ya. Niye İlkay Gündoğan Galatasaray'da hala bir türlü verim alamıyor Galatasaray İlkay Gündoğan'dan? Çünkü onlar orada topla buluştuklarında sistem onlara hani topu kullanabilecekleri alanı ve zamanı da veriyor. Tabii ki oyuncu yetenekleri önemli. Hoş İsmail Yüksek'in bu kadar bireysel anlamda hala gelişememenin temel sebebi altyapı. Türkiye'de altyapıda eğitim yerle bir. Bak ben bir antrenman hazırlık maçı izledim altyapıda. Ufak çocuklarda herhalde 10'dur, 11'dir, ne 12'dir işte. Sağ bek pozisyonunda bir çocuk önündeki oyuncuya attı topu Efe. Normalde bek pozisyondaki oyuncu, yani ben topu sana attım, sen kanat oynuyorsun. Sen tam anlamıyla topa sahip olmadan benim bindirme yapmam yanlıştır. Niye? Sen tam anlamıyla topa sahip olmadın. Kaptırdığın an ben gidersem ikimiz birden oyundan düşeriz, benim bölgem boşalır. Bana zaman ve alan yaratman lazım ki bir bek olarak gidip hücuma katkı sağlayayım. Çocuk gitti. Çünkü o da ezber şeyle gidiyor ya. Git diyorlar, kanat bindirsin diyorlar. İyi bir şey. Tamam eyvallah ama planlı olursa iyi bir şey. Çocuk gitti kaptırdı. Baktım antrenöre. Antrenör alkışlıyor çocuğu. İkisini de alkışlıyor. Sonra diyor ki ben hani sordum arkadaş. Ya dedi motivasyon olur mu çocuğu dedim. Düzeltmesi gerekiyordu. Çocuk doğru bir şey yaptığını zannediyor şu an ya. Yarın yine kaptıracak o çocuk. Şimdi İsmail Yüksek'in durumu da o. İsmail Yüksek'e sırtı dönük nerede topla buluşması gerekiyor, topa nerede temas etmesi gerekiyor. Yoksa bu kadar fiziksel anlamda potansiyeli iyi bir oyuncu, teknik anlamda bir adım ileri gidememesinin temel sebebi o. Zamanında öğreteceksin. Bak topla buluştuğu yerlere bak tamamına İsmail Yüksek'in. Hep topa sahip olduktan sonra başlıyor İsmail Yüksek'in planı. Top gelmedenle ilgili hiçbir planı yok. Hiçbir planı yok. Nasıl öğrenecek İsmail Kartal'la bunu? O çünkü öyle görmüyor ki. Bireysel hata diyor, çıkıyor işin içinden. Bireysel hatanın da teknik direktör olarak sorumlusu sensin ya. Çünkü muhtemelen İsmail Yüksek antrenmanda da aynı hataları yapıyor değil mi? Bu maça özel bir durum değildir herhalde. Düzeltememişsin oyuncuyu. Tıpkı Barış Alper'i pozisyon bilgisi konusunda ülkenin bir adım ileri götürememesi. Ne altyapıda ne 4 senede Okan Buruk'la. Bak gidemiyor ya. Hala Barış Alper'e yer arıyorlar. Sağ bek mi değil. Forvet mi değil. Kanat diyorsun tam anlamıyla işini görmüyor. Ne diyorsun? Çok güçlü. Tamam çok güçlü de bu oyuncuya biz pozisyon anlamında da bir şey öğretmemiz gerekmiyor muydu ülke olarak? Biraz Barış Alper fiziksel olarak geriye düşsün. Gönder TFF birinci lig edeceksin sonra. Çünkü sıfır pozisyon bilgisi. Hep kuvvet kuvvet. O onun zaten yaratılışın ona verdiği bir fiziksel avantaj. Ama teknik olarak ne verdik biz çocuğa teknik olarak? Hiçbir şey vermedik. En iyi dediğin Barcelona maçında ilk yarı 3 tane ters kademe. 3 tane ters kademeden Galatasaray gol yerdi Barcelona maçı. Ama 2 tane ikili mücadele kazandı diye dediler ki Premier Lig'de oynar. Nereye oynar Premier Lig'de? Ya şu haliyle nasıl Premier Lig'de oynayacak çocuk? Bilmiyor pozisyon bilgisi konusunda eksik. Ya kimse düzeltemiyor ve sığındıkları şey şu. Ben mi düzelteceğim bu yaşta? Düzelmişini alayım ben diyor. Saşa boyu alayım diyor. Daha hazır düzelmiş Jakobs. Tamam da bizim öyle bir ekonomimiz de yok. İnsanların atladığı konu da bence o. Yok öyle bir para bu ülkenin. Öyle bir ekonomisi yok ya. Yok yani öyle bir ekonomi. Sürdüremezsin, mümkün değil. Bak bir yerden sonra sistem çöker. Ve hepsi birden yani gidişat da oraya doğru gidiyor. Yani çökecek mümkün değil. Bir tane bak altyapıları herkes yok etti. Bu kolaycılık bak alt liglere git. Ya bak TFF 2. ligde açsınlar yabancıyı bak orada da 10 tane doldururlar.
0: Tabii tabii. %100.
1: Ama şimdi bu böyle olmaz ki Efe yani. Herkes problemin başka bir tarafta olduğuna ikna olmuş. Bütün antrenörlere ben haksızlık etmeyeyim. Çok iyi ben alt mesela Bandırma'nın teknik direktörü Ertuğrul Hoca var. Hani birkaç maçını izledim. Dışarıdan izledim de diyorum ki ya evet ya bu bir teknik direktör takımı. Topun arkası

0: geçen, fiziksel anlamda iyi duruma getirilmiş. Tabii ki eksikleri var ama anlayabiliyorsun yani. Bir emek var orada, bir teknik direktör emeği var. Hakeme bakıyorum, sağ dışı davranışına bakıyorum. Öyle hakemle sürekli uğraşan biri de değil ki bence çok önemlidir yani. O kadar dördüncü hakemle meşgul olan birinden zaten hayırlı bir şey çıkmaz ki. Hayırlı bir şey çıkmaz yani, mümkün değil. Bizim en büyük sorunumuz yani. Bak antrenörlerimize ya da Efe İnanç'ı söyleyebilirim yani. Çok değerlidir. Bak Efe İnanç Beyoğlu Yeni Çarşı'da herhalde 3 sene falan olmuştu. 3 senedir orada. Ya ben şaşırıyorum mesela, nasıl oluyor da Efe İnanç bu ülkede yukarıya, Süper Lig'de bir yere gidemiyor? Diyecekler ki deneyim. Ya orada bir teknik direktör dokunuşunu görebiliyorsun ya. Net bir teknik direktör dokunuşunu görebiliyorsun ya. Şimdi bunların şanssızlığı, diğerleri kadar üst seviyelerde oynamadı. Mesela Burak Yılmaz geldi değil mi şeye, Çorum'a? Mesela Burak Yılmaz nerede bir problemi halletti de Çorum'da, ki hoş Çorum'da ben problem olduğunu da düşünmüyordum. Orada Uğur Uçar'la gayet işleri iyi gidiyordu. Niye ayrıldı onu da anlayamadım ama. Hani mesela halledememiş ya Burak Yılmaz. Bak kaç yerde halledememiş. Ama Burak Yılmaz'ın ismi çok büyük olduğu için, futbolculuk ismi çok büyük olduğu için teslim oluyorsun. Ya da Emre Belözoğlu. Kaç tane kulüp geçirdi Emre Belözoğlu? Kaç takımda çalıştı? Bak bir adım ileri gidemiyor. En iyi dediğin Kasımpaşa takımın hali ortada bak. En iyi başladı dediğin dönem. Ya bunlar çok değerli insanlar. Bak Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan. Onun içinde mesela. Ya zihnen bizim sakin insanlara ihtiyacımız var Efe. Yani Selçuk İnan son maçtan sonra diyor ki teknik taktik konuşmayacağım, hakem kötü niyetli diyor. Şimdi sence orada oyuncu gelişir mi? Peşinden Emirhan, stoper kardeşimiz, yumruk atmış Vlahovic'e. Aslında ya suç işlemiş, biliyor musun sen, değil mi? Mesela normal, hani normal hayatta birine yumruk atsan değil mi? Bunun ceza durumu var yani. Yumruk atmışsın. Senin teknik direktörün o ifadeyi kullandığı için sen de maçtan sonra hakkımız yendi diyorsun. Yahu sen çocuğu kaybettin. Bak gencecik çocuğu yanlış eğittin. Yarın o başka maçta da birine yumruk atar. Şimdi bunu bile yapamayan, bu konudan bu kadar uzak insanlar sırf geçmişte iyi futbolcu olduğu için bu takımlar verilmez. Hiç verilmez. Bak onlara da ihtiyacımız var. Emre Belözoğlu'na var, Burak Yılmaz'a var. Başka yerde. Oyunun diğer alanında. İletişimde. Neyse. Şimdi Fransa'da oynamış değil mi Burak Yılmaz? Emre Belözoğlu İtalya, İspanya, İngiltere. Mesela ben şey beklerdim onlardan. Oralara gidip oralardan bize oyuna dair bir şeyleri anlatmaları, altyapı planlamaları, takım planlamaları. O anlamda, çünkü onların isminin karşılığı var. Yani Emre Belözoğlu yarın Inter'e gidebilir. Inter'deki plan. Atletico Madrid'e gidebilir. Newcastle'a gidebilir. Burak Yılmaz Lille'e gidebilir. Oralarda insan, hatta oralardan da paylaşım yapıp bize acayip faydaları olurdu yani. Ama hiç oralara bulaşmak istemiyorlar. Futbolculuktan devam eden o kariyerlerini aynen antrenörde olmasını istiyorlar. O özgürlüğü orada diyor ama yok, futbolculukta antrenörlük bambaşka bir şey. Orada yeteneğinle halledebiliyorsun bak antrenörlüğü halledemiyorsun. Halledemiyorsunuz antrenörlükle. Sürekli bak kaç takım değiştiriyorsunuz. O arada Efe İnanç gidiyor. Ertuğrul Hoca gidiyor. Bir sürü, sayısını unuttum şimdi, hani çok da isim vermek istemiyorum, diğerlerine haksızlık etmek istemiyorum ama vallahi var, billahi var yani. Gitsinler alt liglere, TFF 1. ligde de var, 2. ligde de var, var 3. ligde de var ama o insanların işte diğerlerine göre dezavantajı, futbolculuk geçmişleri böyle değil.
1: İbrahim hocam,
0: bugün bizi iflas ettiğimizi düşünüyorum o konuda.
1: biraz gerçekçilik kurtaracak gibi. Yani biz bu gerçeği görmezlikten gelmeye devam ettiğimiz sürece, işte bu tarz basın toplantılarıyla, bu tarz geçiştirmelerle hem hocaların kendilerini hem de oyuncularını kurtarmak gibi bir derdi olduğu sürece biz burada gelişimi göremeyeceğiz. Şimdi Ozan Bey demiş ki İbrahim Bey'e sevgiler, saygılar. Dün İsmail kaptırdığı toptan sonra Jorge Jesus'un neden ona topa iki defa vurman yasak dediğini anladım.
0: Şahane. Teşekkür ederim. Şahane bir. Aklıma da gelmedi. Oradan bir örnek verecektim. O şey tam aklıma gelmedi. Jesus çünkü bir şey anlatıyordu ki onu ilk oynatan, o menajerini de
1: Evet.
0: tanıyorum ben, İsmail Yüksek'in. Hatta ben o İsmail Yüksek ilk oynamaya başladığında menajerini aradım. Ya dedim Emrah, hani ya bu adam amil takım oyuncusu oldu. Yani siz bile bu durumu hayal etmiyordunuz. dedi ya biz dedi işte TFF birincilikte dedi takımlar vardı kiralıyordu Fenerbahçe bizi dedi. Biz o ara dedi takım bakıyorduk dedi. Peki dedim bu ülkede İsmail Yüksel'i Süper Lig'den kimse istemedi mi dedim. Kimse istemedi dedi. Bir tane takım istedi dedi. Ümraniye yeni Süper Lig'e çıkmıştı. Hocası da bir alt ligden Recep Uçar tanıdığı için Recep Uçar'ın dışında Ümraniye'nin dışında İsmail Yüksel'i bir tane isteyen Süper Lig takımı yoktu. Bir kişi onu gördü. Jesus. O da eksiklerini anlatmaya çalıştı. Aynen arkadaşımızın söylediği gibi. Bir kere topa dokun. O görmüş onu. Bak düzeltmeye de çalışmış. Ama bak diğer hoca ne diyor? Hiç orayla ilgilenmiyor. Bireysel diyor. Benim yapacağım bir şey yok. Yani %100 katılıyorum bu yoruma. Aynı fikirdeyim benim.
1: İşte hocam biz bu gerçeği bir türlü görmüyoruz. Yani bence burada taraftarların da sorunu var hocam. Onu da söyleyeyim. Topu biraz oraya da atmak lazım.
0: Ya taraftarım bak ben dün öyle giriyorum merak ettim biraz. Sonuçta öz eleştiri yapıyorsun. Yani sonuçta bizim de bir sorumluluğumuz var değil mi? Yani ben mesela biri hakkında ya da bir takım hakkında yorum yaparken sonra kendimi de check ediyorum. Yani bir 6-7 ay önceki yorumlara bakıyorum girip yani ne konuşmuşum ne olmuş. Çünkü benim için de önemli yani. Gelişimim açısından da önemli. Çünkü o gün bir bakış açısıyla bir yorum yapmışım. Yanılabilirim. İşte ilk geldiğinde Leslie geldiği gün bir yorum yapmıştım. Ren maçına gittim. Stadyumda canlı izledim. Hani stadyuma gitme sebebim de canlı daha iyi görüyorsun ya oyuncunun davranışlarını falan. Sonra ilk işte Aspor'da yayına çıktım. Dedim ki ya çok üzüldüm dedim. Ya bu ülke altyapıdan Leslie gibi bir adam bulamıyorsa ya da alt liglerden bulamıyorsa yazık yani. Benim öngörüm Leslie ile Galatasaray'ın bir şey yapma şansı yok dedim. Bak altında yorumlar da hala duruyordu bakıyorum dedi. Ya işte bu nasıl bir cehalet? Bir maçta oyuncu mu yorumu yapılır? İşte ülkenin sorunu bu. Ve yazanların tamamı Galatasaraylı. Ne diyor? İşte Galatasaray düşmanısın diyor bana. Aslında ben o teknik bir yorum yapıyorum. Yanılabilir miyim? Tabii ki yanılabilirim. O ayrı bir şey. Ama senin söylediğin o taraftar kısmı şöyle. Onlar artık şeyi kaybetmiş. Yani kontrolü kaybetmiş. Fenerbahçe'yi eleştirirsen Fenerbahçe düşmanısın. Galatasaray'ı eleştirirsen Galatasaray düşmanısın. Yani şununla ilgilenmiyor. Eskiden vardı böyle bir şey. Ne dediğinle ilgileniyorlardı. Şimdi ne dediğinle ilgilenmiyorlar. Tamamen taraf mısın değil misin? Hatta ben ilk yorumculuğa başladığımda hani bir 3-4 sene önce bir abim bana öyle dedi. Dedi ki bak böyle yorumculuk olmaz dedi. Hani taraf olacaksın dedi. Sen dedi taraf olmazsan dedi bir karşılık bulamazsın. Türkiye'de böyledir dedi. Bir takımı seç dedi. Körü körüne destekle onu dedi. Arkada bir kalabalık alırsın dedi. Ya dedim tamam da ben yani inanmadığım bir şeyi nasıl söyleyeceğim dedim. Sonra kendimle çelişmez miyim dedi. Hiç problem değil dedi. Ülkenin büyük bir çoğunluğu da hafıza konusunda taraftarlar çok şeydir, problemdir. Yani dün öyle de bugün farklı bir şey desen de problem değil. Dünü de sorgulamıyorlar dedi. Yani dönüp bakmıyorlar da. Çünkü onlar tamamen desteklemenle ilgileniyorlar o takımı. Şimdi böyle bir atmosferde, böyle bir durumda yani çıkmaz çünkü sorgulaması gereken yani senin söylediğin çok önemli taraftar sorgulamıyor. Hala İsmail Kartal destek görüyor. Ve mesela bir tanesi dün bana şey yazmış. İşte ben X'te paylaştım bir şey. İşte en başından beri bunları söylüyordun. Kötü niyetlisin. İsmail Kartal'ı sana yedirmeyeceğiz gibi bir şey demiş. Yani ne mesela ne sorunum olabilir benim İsmail Kartal'la Emre Belözoğlu'yla? Mesela benim zaten antrenörle ilgili bir derdim de yok da mesela ne yapacaklar? O Fenerbahçe'yi bana mı verecek yarın Aziz Yıldırım ben İsmail Kartal hakkında olumsuz bir şey söylersem? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Teknik bir şey anlatıyorum. Yani neden gelişmeyeceğini de en azından kendi deneyimlerim üzerinden anlatıyorum. Sonra dönüyor diyor ki sana mesela o kadar şey ki öfkeli gidiyor ki sen diyor mesela ne oynadın diyor. Yani Süper Lig'de oynamışım işte alt liglerde oynamışım şampiyonluk yaşamışım. Milli takımlarda 87 kez milli takımlarda oynamışım. Yani en alttan ümit milli takım olimpik milli takıma kadar. O da yeterli gelmiyor. Mesela UEFA lisansım var antrenörlük lisansım var. O da yeterli gelmiyor. O diyor ki beni öv diyor. Beni öv, bir taraf ol diyor ve beni öv diyor. Eğer övmezsen diyor senin oynadığın oyun, futbol, deneyim, lisans hiçbirinin bende karşılığı yok diyor. Şimdi böyle bir iklimde sonra çıkıyorsun işte ortalama takımlar seni gerçeğinle yüzleştiriyor. Kimseye de bir faydası olmuyor. Üzüntüm altyapılarda bence yani ki gördüğüm için söylüyorum bu ülke bu kadar genç nüfusu olan bir ülkede şahane oyuncular var. Üzüntüm bunlar da kaybolup gidiyor arada yani. Bu düşünceler olduğu için kaybolup gidiyor.
1: İstanbul'dan Ramazan Bey demiş ki iyi yayınlar. İbrahim abiye selamlar sevgiler kendisini beğenerek dinliyoruz. İbrahim hocamız işin neden antrenörlük tarafında yer almıyor? En azından altyapılarda belki antrenörlük yaparak gençlerin hayatına dokunmuyor.
0: Anlatayım şöyle. Tabii ki ben aslında 32 yaşında futbolu bıraktım. Yani şu an işte 44-45'e gidiyorum yani. Aslında çok da zamanım vardı. Çok da heyecanım da vardı. Lisansımı da almıştım. İşin bu tarafıyla ilgili ciddi planlamam vardı. Ama kısa bir dönem Sarıyer'de yardımcı antrenörlük yaptım. İşte orada birkaç işte yönetici, işte oyuncu, hoca davranışlarına şahit oldum. Aslında yine şeydim, yani tamam biz de değiştirebiliriz bazı şeyleri. Biraz zaman geçirdim. Sonra bu işlerin nasıl olduğuna şahit oldum. Yani şimdi düşünsene Efe, ben çaba sarf edeceğim ve hep başarılı olmak zorundayım. Yani başarının da kriteri de yok ülkede, biliyorsun. Mesela başarı ne? Şampiyon olamıyorsan başarısızsın. Şimdi ben gideceğim bir takıma. Şampiyon alamayacağım ama altyapıdan 4 tane oyuncuyu A takıma çıkaracağım, değil mi mesela? Atıyorum, böyle bir geleceğine dokunacağım oyuncuları ya da farklı bir şey. Bir planlamada kulübe borcun içine sokmayacağım mesela. Ama bu birçok insan için başarısızlık olacak. Şampiyon olamadın. Kulübe borcu batağının içine sokmadın, bana ne diyecek? Sen muhasebeci misin diyecek bana, tamam mı? Oyuncu gelişimine dokundum diyeceğim, tamam mı? O zaten yetenekliydi, konunun seninle bir ilgisi yok diyecek. Ve sistem diyecek ki şampiyon oldun. Kaç tane takım şampiyon olabiliyor ki? Her grupta bir takım şampiyon oluyor, değil mi?
1: Tabii.
0: Ve sistem bana diyecek ki şampiyon oldun. Olmadın, ben seni bu işin içinde barındırmayacağım. Çünkü sistem Burak Yılmaz futbolu bıraktığı gün Burak Yılmaz'a teslim ediyor Entepe'yi. Yani benim mücadele edip çabalayacağım yere Burak Yılmaz bıraktığı gün gelecek. Bu isimler yarın Ozan Tufan olacak. Neyse, kim varsa Barış Alper olacak, Yunus olacak. Bir şey değişmeyecek. Yani şimdi böyle bir ortamın içinde ben olmak istemedim. Yani bana o zamanı ve alanı vermeyeceklerine ikna olduğum gün evet ben burada olmayacağım dedim. Bak ben kısa bir dönem menajerlik yaptım. Bu işi dedim ki aslında şöyle yapabilirim dedim. Hani bir şirket kurdum. Hatta Levent'te bir ofis açtım. Hani bu işi çok profesyonelce yapayım dedim. Hani menajerlik biraz şey ya, imajı bozuk bir iş ya. Ya bunu düzgün yapabilirim dedim. İyi de bir ekip kurduk. Altyapılardan oyuncuların geleceğine dokunacağım dedim. Gittim altyapılarda oyuncuları izledim. Babalarıyla tanıştım, aileleriyle. Planlama işte, çünkü benzer hikayeler ya Efe. Şimdi benim çocukluğumda işte A takıma kadar geldiğim süreç, bırakana kadar herkesin hayatı futbolda benzer, futbolcuların benzer hayatları oluyor. İşte yaşantılarından nedir o işte dinlenmeleri, planlamalarına kadar her şeye dokunmak istedim. Orada da aileler pes ettiriyor bir yerden sonra. Çünkü onlar da sürekli şeyi talep ediyorlar. Mesela ben bir oyuncunun maçına gittim. İkinci ligde oynuyor oyuncu. Çok kötü oynadı, çıktı, babası var. Dedim ki ya bak, hani hocaya sallıyor. Ya işte ben dedi çıktım dedi, üzerime oynuyor. Abi dedi böyle olmaz, ben gideceğim. Babası aynı falan dedim. Ya bir dakika dedim abi. Sen bugün nasıl oynadın? Kötü. Tamam yani. Biz önce kendi tarafımızı halledeceğiz yani. Sen kötüydün. Ya tamam abi işte Ahmet de kötüydü. Ya Ahmet'i boş ver kardeş. Sen kötüydün dedim. Şimdi sen önce bir kendi öz eleştirini yap. Sonra Ahmet, Mehmet, o senin işin değil, hocanın işi. Ayrıldılar benden. Ayrıldılar çünkü onlar destek istiyorlar. Çünkü beni şöyle görüyor. Ben sana para kazandırıyorum diyor. Şimdi bu düşüncede benim orada kalma şansım yoktu. Oradan da vazgeçtim. Sonra en son işim bu tarafına gelmek istedim. Şimdi bu tarafında da sürekli onlarla karşılaşıyorum. Mesela şey, çok biliyorsan git hocalık yap. En kolay biri. Yani tamam da ben işte denemişim, olmamış ya. Mesela size şey diyorlar mı? O beyefendi için demiyorum bu arada, o mesajı atan insan için demiyorum ama çok fazla programlardan sonra mesela şöyle diyor, çok biliyorsan git antrenörlük yap, ne yapmışsın da anlatıyorsun falan. Mesela sizin işinizde öyle bir şey oluyor mu hayatınızda? Deniyor değil mi? Herkes hayatta bir yerde tutunmaya çalışıyor. Sen bir yerde başarılı oldun, tutundun, işler iyi gidiyor, sana şey diyorlar mı? Ya işte su tesisatçılığı kolay, git bir elektrik işine gir de, ya da hadi mühendis ol, niye olamadın mühendis miydi ya? Öyle olur mu yani? Yani bizim de işte maalesef en çok şey nedir o karşılaştığımız, çünkü bir Burak Yılmaz kariyerim olmadığı için, bir Emre Belözoğlu kariyerim olmadığı için benim onlar kadar bu oyunu okuma şansım olmadığına ikna olmuş çünkü kalabalık.
1: Almanya'dan Levent Bey demiş ki Efe Bey iyi günler, yaşım gereği Okan Hoca'nın futbolculuk günlerini bildiğim için taraftar olarak desteğim sonsuzdu ama şu geldiğimiz noktada devre arasında yeni bir kan gerekiyor, selamlar. Hocam çok kısa bir Galatasaray'da alayım mı sizden? Galatasaray Barcelona maçını sizle konuşamamıştık. Yani ilk 35 dakika başka bir noktadaydı.
0: Evet ya şöyle söyleyebilirim. Mesela biz Galatasaray maçı ile ilgili öngörümüz şuydu ki aslında ben Okan Hoca'nın oradaki planlamasını doğru buluyorum yani. Okan Hoca ne dedi? Ya ne öne gidebiliriz dedi, önde basabiliriz dedi, ne de kalemize yaslanabiliriz dedi. Aslında planlama bence o anlamda sağlıklıydı. Çünkü çok öne gidersen o baskıyı kırar, senin geniş alanında seni zor duruma bırakır. Kalene yaslanırsan ki Galatasaray'ın bence en büyük problemlerinden biri. Topun arkasına kalabalık bile olsa geçtiğinde savunamıyor Galatasaray. Adam alan konusunda çok ciddi sorun yaşıyor. İkinci bölge belirleyici olacaktı. Ama o kadar dayanabildi. Yani biz aslında iyi dediğimiz süreçte bile Galatasaray çok pozisyon verdi rakibine. Yani hatırlayalım o ilk yarı. Tamam Galatasaray 1-1 berabere girdi içeri Afya ama bayağı bir pozisyonu vardı Barcelona'nın. Yani ilk yarıda oyun 3'e 4'e gidebilirdi yani. Ama ikinci yarı 10 dakikada tamamen dağılan bir Galatasaray vardı. İşte Okan Hoca'nın da orada mesela analizi son derece problemli. İyi olduğunu düşünüyor Okan Hoca mesela. Oyun gayet iyi bir oyundu diyor. Leao'dan çok memnunum diyor.
1: Ben o
0: İşte
1: cümleyi hiç anlamadım.
0: o gelecek adına problem. Leao'nun iyi ol, tamam Leao'yu git orada basının önünde eleştir demiyorum da. Ama bunu deme, Leao iyi dediğin an Leao akşam eve gitti uzandı. İyiyim ben diyor yani. Hoca iyi diyor, ben bir sorun yokmuş diyecek yani. Sen yarın Leao böyle oynadığında Süper Lig'de ona bir eleştiremezsin onu yani. Ya gidip ya arkadaş bak burada eksik kaldın derse diyecek ya ben bunun aynısını oynadım. Sen bana basın toplantısında iyi dedin. O yüzden ben Galatasaray'ın Okan Hoca ile ben şey mesela demiyorum Okan Hoca gitsin. Ama Okan Hoca'nın Galatasaray'da yani bu kadar zamanda yani oyuncuların gelişimine dokunamaması çok enteresan. Hep hazır oyuncularla bir şey halletme düşüncesi çok enteresan ama ona faydası olmayacak. Ve Galatasaray'ın da ki Fenerbahçe'de benzer sorunu yaşayacak gibi gözüküyor. Bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçından sonra derbide ikisinden birinin herhalde kaderi belli olur diye düşünüyorum. Yani ikisinin derbi sonunda devamı çok zor gibi geliyor bana Efe.
1: Evet, oraya doğru şimdi çetin
0: Evet.
1: bir süreç geliyor. Şimdi Ali Bey demiş ki hocam bunu sormak istiyorum size. Türkiye'deki sistemi yaşamış, görmüş, deneyimlemiş, sisteme uymazsa duramayacağını da biliyor. Peki o zaman neden Okan Hoca'yı sürekli yargılıyor? Taraftar ve sistem istemezken suçlu hocamı yoksa başka etkenler mi? Size soru bu. Yani ne dersiniz bilemiyorum. Cevabı bekliyorum sizden.
0: Şöyle yani Okan Hoca'nın sistemle onu anlayamadım ben yani. Ben Okan Hoca'nın neyine itiraz ettim yani. Ben oyuncu gelişmemesi, sürekli oyuncuda hata yapmak. Yani Galatasaray'da kaç tane oyuncu gelmiştir 4 senenin sonunda? Yani bu kadar oyuncu gelişimiyle ilgili eksik kalmış bir teknik direktör nasıl eleştirmeyeyim ben yani? 2 tane orijinal stoperin kulübede oturup sol bekin stoper oynadığı bir oyunu nasıl eleştirmeyeyim ben? Bunun benim anlattığımla pek alakası olduğunu düşünmüyorum. Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Sistem bana o fırsatı vermeyecekti diyorum yani. Onu öngördüğüm için başka bir yerden yoluma devam etmek istedim. Yoksa Okan Hoca ile benim durumun ne alakası var ya? Sistem Okan Hoca'ya da diğerlerine de hiç olmadığı kadar şans veriyor zaten. Kimseye vermediği şansları onu ve siz biliyor musunuz Okan Hoca'nın Göztepe'deki bir alt ligdeki başarısızlığını biliyor musunuz? Yani hangi paralarla nasıl başarısız olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Ben Göztepe'de o kadrolarda orada başarısız olsam bir şansım daha olmayacak ama Okan Hoca'nın kaç tane daha şansı olmuş? Oradan bakarsanız benim durumum ya da ben ve benim gibi olan insanlardan bahsediyorum. Durumunu oradan anlarsınız yani.
1: Tabii şimdi Nurullah Bey demiş ki hocam İbrahim Yavuz'a sorar mısınız? Kendisini dört büyüklerin geçtiği Süper Lig'de bir takımı çalıştıracak kapasitede görüyor mu acaba? Sorular mesela buna dönüyor hocam şimdi yavaş yavaş.
0: Hayır şöyle, şimdi öyle bir şey tabii ki söyleyemem, öyle şey olur mu yani? Ben deneyimlemedim, hiç deneyimlemedim bir şey hakkında burada bunu yaparım diyeyim ama şunu garanti edebilirim mesela, o soruya şöyle cevap veririm. Ben çalıştığım takımlarda bu kadar kulüplere para harcatmam. Problemi dışarıda aramam. Hakemle ilgili asla tek kelime etmem. Altyapıdan oyuncuların gelişimine dokunurum. Bunu garanti edebilirim yani. Var olan oyuncuların gelişimiyle ilgili çaba sarf ederim. Yapabildiğim kadar. Şunu yapmam yani. Benimle ilgili bir sorun yok. Bireysel hata, hakem problem. Altyapıda Türkiye'de oyuncu yok demem. Bu üçünü garanti ediyorum. Onun dışındakilerle ilgili bilmiyorum. Deneyimlemedim yani.
1: Hocam tabii yani bizim işte gündemler biraz aynı konulara sıkışıp duruyor. Ben şimdi sizle yanlış hatırlamıyorsam Euro 2024'te galiba ilk programımızı yapmıştık.
0: Evet.
1: Yanlış hatırlamıyorsam hocam.
0: Doğru.
1: Şimdi Euro 2024'te biz tabii bir hani ülke maçlarıyla başlamıştık. Bütün o yaz futbol konuştuk. Ama sonrasında işte yaptığımız tüm programlarda şöyle bir düşünüyorum. Yani dönüyoruz dolaşıyoruz aynı şeylerin etrafındayız. Yani bu benim açıkçası çok canımı sıkan bir nokta.
0: Ama çünkü işte yine aynı noktada aynı insanlara teslim ediyoruz.
1: Bak, o çok kötü bir şey hocam ya.
0: Bak Montella diye birini getirdik. Aslında o ana kadar onun da düşüncesi çok sağlıklıydı. En son sıkıştı, konuşacak bir şey bulamadı. O da döndü burada benzer ifadeleri kullanmaya başladı. Bütçe dedi, değil mi ya? Şey, kadro değeri dedi. Kadro değeri dedi. Oyuncu yok dedi. İşte bizim problemimiz o. Biz aslında tam bizi geliştirecek, bize faydası olan insanları da bize benzetmeye çalışıyoruz. En kötü sıkışıyor diyor. Lan burada böyle oluyor demek ki. Ben de bunu diyeyim diyor. Yoksa sen Montella'ya Dünya Kupası'ndan sonra oturup ya arkadaş tamam biz 60 tane şut attık, 20 tane orta yaptık. Eyvallah da bu istatistik iyi bir istatistik değil. Oyunun bütününe baktığında burada bir problem var. Biz bunu olumlu olarak anlatırsak, olumlu sayarsak biz gelişemeyiz. Burada bir eksiklik var. Deseydin ya da diyebilecek donanımda bir tane orada sportif direktörün, idari menajerin neyse futbol aklın olsaydı Montella ile ki Hamit aslında bu anlamda çok iyi bir isimdi profil olarak da. Ama idare edemedi Hamit de. Hamit benim mil takımlardan da genç mil takımlarda ümit mil takım arkadaşım. Halledemedi ama en çok istediğim isimlerden biriydi yani. Çünkü şahane bir profil. Uyuyordu da oraya. Anlatabilirdi. Karşılığı vardı anlattıklarının. Ama o da hiçbir şey yapmadı ya. Bizim en büyük sorunlarımız ve yarın da yine aynı insanları oraya getireceksen. Ya bir kere şey çok önemli. Ben öyle düşünüyorum Efe. Bir düşüncede bir devrim yapacaksın. Düşüncede ama önce. Mesela mil takıma bir hoca konuşuluyor değil mi şu an? Mesela orada başlangıcı şeyle yapacaksın. Genç mil takımdan en fazla süre almış birini Egemen Korkmaz'la beraber getirip A mil takım başına koyacaksın. Ve orada bu planlama bundan sonra en azından kısa vadede böyle olacak. Hani düşüncede bir devrim, değişim başlayacak ya. Artık bu ülkede insanlar şeyi bilecek. Eğer yeterli donanıma sahipse genç mil takım antrenörü A mil takım antrenörü olabilecek. Ama liyakat tabii yani. Donanım öyle şey değil. Onu bunu tanıyor öyle olmaz. Gelişim direktörü zırt pırt değişmeyecek ülkede. Böyle bir şey olur mu ya? Samet Aybaba geldi, öteki geldi, Ersun Hoca geldi. Sayısını unuttuk ya. Ya orası sizin boştayken oturup sonra takım bulduğunuzda terk ettiğiniz bir yer olmaması lazım. Oraya da bir sınır getireceksin. Anca bunları yaparsan, işte bu düşüncede değişimi başlatırsan olur. Sabırlı olacaksın bir de. Bak bunların hepsini yap. Ya Fenerbahçe'de Ali Koç ya. Yani ilk geldiği dönem 7 sene, ilk geldiği şey slogan şahaneydi. Gençlerle deneyimli oyuncuları harmanlayacağız, sabırlı olacağız dedi. İlk geldiği gün çok iyi hatırlıyorum basın toplantısı. Çok da ümitlenmiştim. Ama bir ay mı iki sonra gemileri yaktık dedi. İşte o gemileri yakarsan yenilirsin. Bak gelinen noktada Fenerbahçe ya geldiği gün İsmail Kartal aynı teknik direktörü de yani sabredip bekleseydi planlamasına sadık kalsaydı 7 senede 2 defa şampiyon olsun. Olmama şansın yok. Zaten görüyorsun ülkede zaten bence şampiyon olamamak daha zor. Mesela ülkede küme düşmek daha zor. İstesen düşmüyorsun Türkiye'de. 10 tane maç kaybetmiş ligde kalıyor. Ben ligde bıraktım takımı diyor. İşte bunların hepsinden uzaklaşman lazım. Bak bu ülkede çok donanımlı insanlar var. Yani ben temas ediyorum. Pro lisansı olan şahane kendisini ifade eden. Oyuncunun gelişimine dokunmuş. Oyunun gelişimine acayip insanlar var. Ama sen İrfan Hoca'yı Okan Buruk'un yardımcısı yapıyorsun. İrfan Hoca çıkıp maç sonlarının tamamında bak dikkat et. Kaç defa? 3-4 defa çıkmıştır. Tamamında benzer dili kullanıyor. Mesela yaşı da ilerlemiş, pro lisansı var. Abi pozisyonunda biri olarak ülkeye şahane mesajları vermesi gereken kişi şeyi sayıyor. Hakem sayıyor ya şimdi yeni çıktı ya kural sayıyor başlarken. 1-2-3 neymiş? O saymayı daha yavaş yapmış. Oyun o yüzden hızlanamıyormuş. Ne oldu şimdi Halil Umut Meler gösterdi mi sana? Oyunun hızlanmasının problemi Halil Umut Meler değil. Senin değil mi? Bak Barcelona'da gördün ve dua ettin oyun hızlanmasın diye. Hızlansa 7-8 olurdu. İşte onu İrfan Hoca'ya getirmeyeceksin oraya. Orada ifade edenler olacak orada. Bak ben şeyi dinliyorum, podcastlerini dinliyorum. Mesela o yeni tanıdım ben, o da benim eksikliğim. Ben basketboldan çok şeyim yok. Çetin Yılmaz hocayı dinliyorum. Ben Ben ya inan çok da üzülüyorum. Bu ülkede nasıl Çetin Yılmaz düşüncesinde futbol aklı olmaz, abisi olmaz. Otur böyle saatlerce dinle yani. Acayip katkısı oluyor. O kadar güzel şeyler söylüyor ki bakış açını değiştiriyor hayata karşı, oyuna karşı. Var mı futbolda bir tane böyle futbol abisi, aklı, oturalım dinleyelim bizi aydınlatsın yani televizyonda ya da neyse. Yok benzer yani. Bak dinliyoruz, benzer şeyleri anlatıyorlar bize. Bir tane bizim genç çocukların birinin gelişimine, geleceğine dokunacak bir tane söz yok yani.
1: Yok yok,
0: O
1: onu kabul
0: yüzden bizim
1: edeceğiz
0: o
1: hocam.
0: tarz insanları bulmamız lazım yani.
1: Hocam tabii yine sorunlardan konuştuk ama çok çok kısa sizden bir akşam Beşiktaş ve Trabzonspor içinde şöyle bir değerlendirme alabilir miyim? Temsilcilerimiz Avrupa'da mücadele edecek ki Beşiktaş'ta Vlahovic yok. Kritik bir nokta bence ama neler olacağını göreceğiz.
0: Ya Beşiktaş'ta ben hani bu kadar antrenörlerle ilgili olumsuz bir şey. Benim en yani sarıldığım bu sene ender antrenörlerden biridir İtalyano. İşte Ahmet'in teknik direktörü için de benzer ifadeyi kullanırım. Göztepe, Stolio. Aynı şekilde Thomas Reis'le ilgili de söyleyebilirim. Yani bunlar hepsinin yabancı olması biraz da üzüyor beni. Yani bir tane yerli hocadan bu dili duyamamamız. Neredeyse tamamı oyuna talip olan ve ciddi değişimi bize gösteren. Yani İtalyano'nun davranış olarak çok iyi olduğunu söyleyebilirim ama oyun gücü ve takımının daha henüz yani o kalitedeki kolay da değil zaten Efe. Bu kadar kısa sürede hemen hemen her sene Kasım ayında havlu atmış bir takımın başına geçmek, bu kadar sabırsız bir kalabalığın olduğu yerde ki alternatif konusunda da çok problemli olduğunu düşünüyorum ben hocanın yani. Lauch'tan sonra oraya işte birini oh mu oynar bilmiyorum şimdi tam yanlış da bir yorum yapmayayım ama cezası var mı, sakatlığı var mı, artık yetişemiyoruz oyuncuların şeylerini, durumlarını. Şimdi öyle baktığında yani Beşiktaş'ın eksik oyuncularla nasıl bir oyun ortaya koyacağını açıkçası merak ediyorum ama kolay olmayacak Beşiktaş için. Yani hem ligde hem de Avrupa'da da benzer sancıları, sorunları yaşayacaklar. Ama şeyi garanti ediyorum mesela. Şey duymazsın İtalyanlardan maçtan sonra bireysel hata ve hakem üzerine kesin bir şey anlatmaz ya da çok kötü bir oyunu örtbas etmeye çalışmaz. O yüzden Beşiktaş'ın ben ne olursa olsun, skor ne olursa olsun yani dışarıdan oyun anlamında bir şeyler vaat etmesini, davranış anlamında vaat etmesini bekliyorum. Trabzonspor'un herhalde kısmen daha problemi halletmesi daha yakın gibi geliyor bana. Yani iki dün ve bir önceki gün yaşadığımız hayal kırıklığını en azından bugün bu iki takımımızda ortadan kaldırmayı bekliyorum ben.
1: Hocam çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim
1: Güzel
0: Efe.
1: bir
0: İyi
1: yayın
0: yayınlar
1: oldu.
0: diliyorum sana.
1: Güzel bir
0: Sağ
1: değerlendirme
0: ol.
1: oldu. Sağ olun
0: Çok
1: hocam.
0: teşekkür ederim. Sağ ol, sağ ol.
1: Evet, İbrahim Yavuz bizlerle birlikteydi. Tabii gündemi de değerlendirdik. Şimdi biraz da sizden gelen mesajları da okuyacağım. Türk futbolunun en önemli sorunu çok basit hatalardan gol yemesi. Oyuncuların pozisyon bilgisi şu an milli takım için adı geçen teriminden Şenol Hoca'ya siz önce milli takıma iyi oyuncu yetiştirin diye takımların altyapısına getirip 3-5 yılda iyi oyuncular çıkartmak lazım. Forvet bile yetiştiremeyen bir ülkeyi sonuçta demiş Ali Bey. Orkun Kökçü ile ilgili şu an son dakikalara bakıyorum. Henüz bir net bir şey görmedim. Onu da söyleyeyim. Olduğunda sizlere de hemen onu aktaracağım. Hemen söyleyeceğim. Tabii yani kötü bir iki gün geçirdik. Gerçekten kötü bir iki gün geçirdik. Hani hem Fenerbahçe hem Galatasaray açıkçası biraz Avrupa'da, Avrupa haftasında da bu modumuzu da düşürdü. Şimdi bugün Beşiktaş ve Trabzonspor oynayacak. O maçları da zaten uzun uzun konuşacağız. Saat 17'ye kadar 4 büyük gündemde ben Efe Yamanlar sizlerle birlikte olacağım. Mesajlarınızı da bekliyoruz. Bunu da bir kez daha hatırlatayım. Bir ufak dilerseniz basın toplantısına gidelim. Dün İsmail Kartal maçtan sonra neler söylemiş? Onlara bir bakalım. Şimdi bir soru geldi İsmail Hoca'ya. Maçın başına dönecek olsanız neleri değiştirirsiniz diye. İsmail Kartal'ın cevabı şu şekilde oldu. Bu seviyede oyuncuların hata yapacağının bir taktiği yok. Bunu öngöremezsiniz. Takım gerekli reaksiyonları gösterdi. Gerekli pozisyonları üreterek devreye girdik. Biz değerlendiremedik. Rakibimiz değerlendirdi. 3-0 mağlup girdik içeriye. İkinci devrede tekrar bir hata olunca maalesef böyle bir fark oldu. Sonra yine bir soru soruldu. Devre arasında Kante'yi alsaydınız değişikliği kimle yapacaktınız? İsmail Hoca'ya böyle bir soru iletildi. İsmail Hoca da dedi ki, isim vermeyelim buna dair. Kante'yi merkeze alıp kan değişikliği yaparak daha dinamizmi getirip daha az pas hatası yapacak, daha tecrübeli bir oyuncu olarak orayı tutmak, o bölgeye sahip olacak bir oyuncuyu sokmak istedik. Kendisi %100 hazır olmadığını, oynarsa risk olabileceğini söyledi ve %100'ümü veremem dedi. Ya ben bir parantez daha açmak istiyorum. Fenerbahçe'nin çok uzun yıllardır sağlıkla ilgili bence bir sorunu var. Bilmiyorum dinleyicilerimiz neler diyecek bunu. Yani mesela şu Asensio'ya ne olduğunu, Asensio'nun sakatlığının neden bu kadar uzun sürdüğünü mesela. Evet, bir şeyler açıklanıyor, sürekli bir şeyler söyleniyor ama şu oyuncu basın toplantısına çıkıyor, ya ben iyiyim diyor. Bir bakıyorsunuz bir maç sonra oyunda yok. Ya da bir maç önce 60 dakika oynuyor, bir maç sonra yok. Ya ben bunları çok algılayamıyorum. Bende hata var galiba. Anladığım kadarıyla biz mi anlamıyoruz acaba? Yani sizlerden de bu konuyla ilgili bir yorum bekliyorum. İsmail Hoca'nın açıklamalarıyla devam edelim. 62. dakikaya kadar takım iyi reaksiyon verdi. Her şey yolunda gidiyordu. Yaptığımız bir hatadan penaltı golü olunca zaten oyun koptu. Bu maçı unutmalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız maçlar var. Alanya Spor maçını kazanıp taraftarlarımıza bu mağlubiyeti unutturmak istiyoruz. Vallahi bu maç unutulur mu? Unutulur. Ya tabii ki de unutulur. Ama tatsız bir mağlubiyet oldu. Yani çünkü şimdi biraz da Fenerbahçe taraftarının da hevesi kursağında kaldı gibi. Çünkü milli araya giderken hatta bir dinleyicimiz yazmıştı. Milli araya giderken İsmail Hoca'yı Eyüp Spor maçı kurtardı. Üstüne 2 hafta maç olmadı. Takım çok düşmüş diye. Ona da geleceğim bu arada. Takımın düşme hikayesine de geleceğim. Hani Eyüp Spor maçı Fenerbahçe için bir seviye tabii ki de değildi. Eyüp Spor bu sezonun zayıf takımlarından biri. Gidişatta öyle olacak gibi gözüküyor ama yani gerçekten mesela dün Greenwood'u ben tanıyamadım. Tamam, taraftar bir tepki gösteriyor. Ya olabilir. Hani taraftar tepki gösteriyor, ıslık çalıyor yani. Artık bu seviyelerde buraları bunlardan bu kadar etkileniyorsan zaten iş sıkıntı demek. Ama ya Greenwood'un mesela dünkü performansında ben taraftarın tepkisi falan olduğunu düşünmüyorum. Yani bir kondisyon sıkıntısı var bence. Bir antrenman sıkıntısı var. Biz bu ben çok net söylüyorum, Avrupa'dan derhal almamız gereken en önemli şey bence antrenman teknikleri. Ya biz kondisyon olarak, güç kuvvet olarak eksik kalıyoruz. Özellikle Avrupa maçlarında bu çok ortaya çıkıyor. Ya biz Avrupa'dan çok acil bu antrenman tekniklerini almamız lazım. Erdal Bey demiş ki, bence Fenerbahçe'nin düzelmesi, Asensio'nun düzelmesi İsmail Kartal'ın gitmesine bağlı. Bilmiyorum ya, orada öyle bir sorun varsa da o mu gizleniyor acaba? Gerçekten bilmiyorum. Bunu sadece soru olarak soruyorum. Şimdi dinleyicimiz demiş ki, Okan Bey, İrfan 25'in haberine göre Asensio normalde yazın ameliyat olsaymış, şu anki sakatlığı ile ilgili problem yaşamayacakmış ama Dünya Kupası geniş kadrosuna seçilir diye olmak istememiş. Tamam, güzel bilgi bu. Ama oyuncu ben oynarım diyor, onu ne yapacağız? Ya da ben iyiyim diyor zaman zaman. Basın toplantısına çıkıyor, ben iyiyim diyor. Ya da artık sadece iletişim, biliyorsunuz, basın toplantısıyla veya röportajla değil, sosyal medyada paylaştığı bir işte hikaye, story, post artık ya da bir tweet. Bunların hepsi de bir iletişim. Ne bileyim işte, çok iyi mesela spor yaparken ya da antrenman yaparken attığı bir fotoğraf. Bu da aslında oyuncunun verdiği bir mesaj. Şu an dünyada mesaj kanalları sadece röportaj ve basın toplantısı değil ki. Yapılan her hareket aslında bir mesaj. Yani mesela Lukaku. Lukaku Belçika milli takımının basın toplantısında Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi. Ben iyiyim, ben oynarım, ben müthiş durumdayım diye. Mesela dün Fenerbahçe maçını izlerken Muriç kötü bir günündeydi. Etkisiz bir günündeydi. Mesela Lukaku'yu daha mı erken alınabilirdi acaba? Hani maçın kaderini değiştirecek anlamında söylemiyorum. Mesela ben İsmail Hoca'nın yerinde olsam, dün Muriç hazır bu kadar kötüyken, formsuzken, yani maçı kötü oynarken hemen içeriye Lukaku'yu alırdım 45'te. En azından oyuncunun o ya beni oynatmıyorlar fikrini kafasından silerdim. Yoksa 3-0'dan sonra Lukaku girecek de maç bir anda 4-3 olacak gibi bir şey beklediğimden değil bu arada. Dinleyicimiz demiş ki Asensio sakattı, Rafa Silva sakattı. Biz Beşiktaşlılar bu hikayeyi çok iyi biliyoruz. Şimdi Kenan Bey bence sezonun Fenerbahçe adına en kritik noktasına dokunmuş. Selamlar, sen Asensio'ya güvenip Talisca'yı gönderirsen beklersin. Asensio oynasın diye Fenerbahçe'de oyun aklı yok. Galatasaray maçından sonra İsmail Kartal gider. Ya Talisca'nın gidişini ben Fenerbahçe'de gerçekten anlamadım. Bir önceki programda mıydı hatırlamıyorum, ya da ondan önceki gün müydü? Sizlerle yine burada konuşmuştuk. Yani ben Archie Brown veya Semedo'dan birinden çıkıp Talisca'nın kalması gerektiğini düşünüyordum. İlla ki Lukaku gelecekse. Yani illa ki Lukaku gelecekse ben açıkçası Fenerbahçe'nin böyle yapması gerektiğini düşünüyordum. Bilmiyorum. Yani Talisca'nın o maç çözücü tavrına Fenerbahçe çok ihtiyaç duyuyor. Asensio yokken de duyuyor. Bence Asensio varken de değerlendirilebilecek bir isimdi. Yani Talisca artık neredeyse 9 numarayı da oynayabilen bir oyuncu olduğu için son dönemlerde, ki Fenerbahçe'de zaman zaman oynadı da en ileri uçta. Ya bu Fenerbahçe'nin bu sezonki gerçekten altından en zor kalkacağı hata bence Talisca'nın gidişi oldu ya. Benim düşüncem bu ve bunu bence devre arasında çözmek zorunda Fenerbahçe. Ve bunu çözerken para harcamak zorunda. Ekstra para harcamak zorunda. Eyüp Bey demiş ki Okan Buruk'u eleştirirken altyapı gençleri adapte etmiyor, ikinci planı yok diyordum. Hedefleri küçük, akademi yok, riske girecek cesaret yok. Türk kulüpleri borç içinde, Türkiye yabancı futbolu hurdalığı oldu maalesef. Hocam sanki bir el var ülkede futbola engel olan. Hoca ve yöneticiler küçük düşünüyor, bu kadar olamaz, neden gelişmiyor? Okan Hoca kendini kurtarmak derdinde, yönetimler aynı lige saplanmış kalmışlar, böyle olmaz, yazık ve yazıklar olsun. Tabii bu sonuçlar gelirse bu isyanlar olacak. Erdal Bey yine bir mesaj da atmış. Ben İsmail Kartal'ı ligin ilk maçına, Gençlerbirliği maçından sonra gönderirdim. Aziz Yıldırım aynı cesareti göstermedi. Fenerbahçe'nin hazin sonu geldi böylece. Ya daha sezon çok uzun. Hani herhangi bir kulübümüz için veya Süper Lig'de veya Avrupa'da henüz bir hazin son denebilecek bir nokta değil. Ama durum çok iyi değil. Onu söylemek lazım. Yani durum çok iyi değil. Yani bakıyorum şöyle bir tabii isyan, yani genel olarak taraftarlardan da, sosyal medyada da veya farklı yerlerde de sürekli bir isyan var. Sonuç o yüzden. Yani sonuç ortada. Evet, şimdi tabii gündemime devam edeceğiz ama ufak bir reklam arası diyelim, hemen dönüyoruz.
2: Efe Yamanlar'la Dört Büyük Gündem devam edecek.
3: Reklam.
4: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
5: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
6: Kuryenize özel bakım ve ek garanti fırsatı. 2013-2023 yılları arasında üretilen Ford Kuryenize özel bakım kiti KDV hariç 8500 TL. Üstelik 1 yıla kadar ilave Ford 365 garanti avantajıyla. Kampanya 31 Aralık'a kadar Ford yetkili servislerinde. Detaylar Ford.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
2: Efe Yamanlar'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.

0: Radyo Gold'de 4 Büyük Gündem'de ben Efe Yamanlar, yeniden sizlerle birlikteyiz. Yolumuza da devam ediyoruz. Şimdi yanımda Bülent Tüz var. Bülent Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Efe, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler hocam. Tabii hemen hızlı hızlı Aston Villa Fenerbahçe maçıyla başlayalım. Çünkü 4 büyük kulübümüzü de sizlere soracağım. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray'ı ve bir yandan tabii akşam oynanacak Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarını da konuşacağız. O yüzden hemen Fenerbahçe ile başlayalım hocam.
1: Başlayalım maalesef. Gerçekten kabul edilebilir hiçbir yanı yok. Nereden tutsan elinde kalacak bir maçtı. Tabii ihaleyi çıkartacak çok fazla kişi var. Herkes İsmail üzerine yükleniyor ama bir anda İsmail oranın topçusu değil seviyelerinde konuşmaya başladı. Bütün suçu İsmail, yani İsmail Yüksek'ten bahsediyorum tabii ki. Bütün suçu da İsmail Yüksek yükleyecek kadar da basit bir oyun veya atıyorum komplike bir oyun değil futbol. Çünkü burada hep bahsettiğim seninle de konuştuğumuz gibi coaching sistemi devreye giriyor Efe maalesef. Neden maalesef? O kadar eksiyiz ki bu konuda. İsmail Kartal'dan bahsediyorum tabii ki. Yani dün saha içinde birazcık böyle hani ne oluyor ne bitiyor ya teknik gözle bakmaya çalıştım kendi nezdimde. O kadar ciddi fark vardı ki aslında kadro değerleri oyuncuların kaliteleri açısından bir tık Fenerbahçe bile üstün diyebilirim dışarıdan oyun oynanmıyorken baktığımızda. Maçın ilk anından son dakikasına kadar 6-0 olduğunda bile Emery devamlı bir hamle yapıyordu. Yani ilk 10 dakika İsmail Kartal Hoca'nın açıklamalarını da dinledim. İşte ilk 60 dakika kötü değildik. Yani kötü değildik dediğin ne yaptık da kötü değildik diyesi geliyor insanın. Daha 10. dakikada McKee'ni daha pozisyon üretemediği için merkezleştirerek ilk hamleyle başladı. Eşleşmelere bakıyorsun merkezdeki. Yani Kamara o kadar rahattı ki, o kadar esnekti ki. İsmail Yüksek onu mu tutsun? Genduzi zaten nerede ne yaptığı belli değil. İrfancan'a bakıyorsun. İrfancan 10 numara mı oynuyor? 8.5'a mı devriliyor? Hiçbiri belli değil. Yani Barkley o kadar mobildi ki o üçgenlerin tamamında Fenerbahçe orta sahası tamamen üçgenlerin ortasında kaldı. Şimdi dönüyoruz. Sen daha demin çok güzel bir örnek verdin aslında Efe. Dedin ki yani Avrupa'dan antrenman metotlarını, antrenman modellerini almamız gerekiyor diye. Yani başta buradan başlamak gerekiyor. Tabii ki bu antrenman metotlarını almak burada çok üzülerek İsmail Hoca'ya büyük bir gönderme yapmak istiyorum. Geçtiğim yabancı dil öğrenmeyi boş zamanlarında Beykoz'da oturup kahvede çay içerek veya okey oynayarak olacak iş değil. Barcelona maçını dinleyenlerimiz hatırlar. Barcelona maçından önce sosyal medyada da birçok insanın önüne düşmüştür. Bir antrenman metodu vardı. Çok basit bir örneği bu. El kızartmacı oynuyorlardı. Birçok dinleyicimiz denk gelmiştir. Adamlar milisaniyedeki antrenmanları, reaksiyonları o kadar önem veriyorlar ki bu el kızartmacı ne olabilir, ne amaçla yapıyor olabilir? Maç esnasında beyin ve kas arasındaki tetikleme sistemine yardımcı olsun ve reaksiyon süreleri artsın diye bu kadar detaylı antrenman yapıyorlar. Biz hala fitness salonundaki 3-12'leri konuşuyoruz. Yani total olarak baktığımızda dediğim gibi yani bu çok üzülerek söylüyorum maalesef tekrar ediyorum ama Beykoz'da boş zamanında kahve köşelerinde oturup çay içerek, okey oynayarak olacak bir sistem asla değil. Burada kendini insanların geliştiriyor olması lazım ve en çok sınıfta kaldığım nokta bu.
0: Yani gerçekten hani temsilcimizden ben açıkçası çok daha iyi bir oyun bekliyordum. Hatta dün burada yayınlarda da dinleyeceğimiz de biliyorlar. Maçları değerlendirirken ben Fenerbahçe'nin şöyle kadrosuna baktığımda bu maçı çıkarabileceğini ve bu maçtan bir galibiyet çıkarabileceğini düşünüyordum. Çünkü Aston Villa hani ligde de çok iyi bir durumda değil. O Premier Lig takımlarının hızına henüz yetişebilmiş de bir takım değil. Fenerbahçe'den bir sonuç bekliyordum ama ya inatla aynı şeyi söyleyeceğim. Ben bunu söylemekten de hiç vazgeçmeyeceğim. Bülent Hocam senle de çok konuştuk bunu. Ya şu gol yedikten sonra bu demoralize olma hikayesini niye çözemiyoruz? Ya dün bakıyorum Fenerbahçe'ye. Gole kadar pozisyonlar var. Atamayabilirsin. Yani ilk yarı atamazsın. Son 10 dakika atarsın. Belki golü 90'da bulacaksın. Önemli değil bu.
1: Bunun cevabı o kadar basit ki. O kadar basit ki. Bir takım ne oynayacağını biliyorsa. Şimdi önde olduğun oyunu da geride olduğun 1-0'ı 2-0 gerideyken ki 3-0 gerideyken ki 1-1 beraberken ki senaryolar vardır futbolda. Bunların hepsine çalışırsın. 2-0 geriye düştüğümde ne oynamam lazım? 1-0 öndeyken ne oynamam lazım? Sistemde varyasyon olarak nerelere devrilmem lazım? Neler yapmam lazım? Bunları bilirsen demotive olmazsın. Geriye de düşsen, öne de geçsen. Çünkü bütün sekansları, bütün senaryoları tek tek çalışmış olursun antrenmanda. Defalarca tekrarlamış olursun. Yani A oyuncusu çıkar, B oyuncusu girer ama sistem belli olduğu için B oyuncusu da A'nın yerine girdiğinde ne yapacağını bilir. Veya A'dan daha farklı olarak ne yapması gerektiğini bilir. Yani aslında cevap çok basit. Ne oynadığını bilmiyor kimse. Yani gol atmak mı? Ya abi 7 maç oldu. Aston Villa'nın gol yemediği tek maç Hull City maçı yanlış hatırlamıyorsam. Yani Brighton'dan 4 gol yedi. Nottingham'dan 2 gol yedi. Tottenham 6. haftada ilk defa ilk golünü Aston Villa'ya attı 2 tane. Brentford 2 tane gol attı. Yani Aston Villa çok rahat gol yiyebilen bir takım. Daha dediğin gibi yani katılıyorum. Daha sistemleri tam oturmadı. Emery çözer mi? Çözer. Çünkü teknik adam. Coachingliği var ve hamle yapmayı çok iyi biliyor. Yani söylediğine cevap olarak tam olarak sorun bu. Ne oynadığını bilmiyor ki oyuncu demotive olmasın. Bilmiyorum hani yanlışım varsa düzeltin ama gerçekten bu o kadar net belli oluyor ki dönüp baktığımızda Galatasaray maçında da benzer örnekleri vardı bunun ama Aston Villa gerçekten gol atamayacak takım değildi ve bunun Fenerbahçe'nin gol atamamasını sadece ve sadece ben İsmail Hoca'ya yazarım. Başka hiçbir ne oyuncularda ararım suç kabahati ne bir staff'ta ararım. Tamamen tek İsmail Kartal'da ararım.
0: Evet. Tabii neler olacak bu saatten sonra göreceğiz. Fenerbahçe'nin hani buradan Süper Lig'e nasıl döneceğini de merak ediyorum. Hatta Galatasaray için de merak ediyorum. Çünkü zaman zaman Avrupa'da yapılan bu tarz kayıplardan sonra bazen takımların Süper Lig'de de takıldığını, aksadığını görüyoruz. Ama şeyi düşünüyor musun abi? Fenerbahçe'de İsmail Hoca'nın kredisinin azaldığını veya çok hani biraz da tırnak içinde söylüyorum, koltuğunun altından kayıp gidebileceğini düşünüyor musun?
1: Ya, galiba İsmail Hoca kötü sonuç aldıkça koltuğu daha sağlamlaşıyor. Yani buradan bu sonucu çıkartıyorum. Bence çoktan o biletinin kesilmiş olması lazım. Veya bir laf vardır istifada bir hizmettir diye. Yani burada İsmail Hoca'nın devreye girip evet ya bu olmadı bu sene deyip teşekkür etmesi lazım veya istifa etmesi lazım. Ben o da yani normalde dün o sonuçtan sonra 6-0 kesinlikle kabul edilebilir sonuç değil. İsmail Hoca'nın demince söylediğim gibi demek yerine istifasını sunmasını beklerdim ama söylediğine cevap vereyim. Ben böyle mağlubiyetler aldıkça sanırım İsmail Kartal'ın koltuğu daha da sağlamlaşıyor.
0: Şimdi dinleyeceğimizin yorumlarını da abi sana aktarayım. Salih Bey demiş ki selam abi, yahu dün en basit ikinci yarıya Ake, Şikrinyar, Opong üçlü, Bram, Gendüzü, Bartu, İrfan, Oğuz beşli, Greenwood, Lukaku başlayabilirdi. Forvet çık, forvet gir, sağ bek çık, sağ bek gir, olmaz ki. Abi formasyon da göremiyoruz Fenerbahçe'de. Böyle bir değişiklik, yani oyun sisteminin değiştiğini de göremiyoruz.
1: Şöyle hatta arttırayım. Yani çok katılıyorum. Çok güzel bir noktaya parmak basmıştım dinleyenimiz. Şöyle de arttırıyorum ben aslında bahisi. İki faz vardır ya, hatta üç faz vardır oyunda. Yani top sendeyken, top rakipteyken ve ikinci bölgeye sıkıştırdığın safhada bir faz vardır. Hepsinin aynısını oynayamazsın. Yani bu futbolun dinamiklerine aykırı. Yani atıyorum 4-4-2 karşılarsın. Topa sahip olduğunda artık hani standart 4-2-3-1, 4-3 sisteminden çıkıp insan... Teknik adamlar artık 2-1-7 deniyor. Ön tarafa 7 oyuncu yerleştiriyor ki matematiksel üstünlüğü ele alsın topu ön tarafa yıktığında. Şimdi sen topa sahipken de merkezdeki fazla da top rakipteykenki fazla da sabit aynı oyun oynamaya çalışıyorsun. O yüzden hani burada X'in Y'nin girip çıkmasından ziyade burada dediğin gibi dinleyicimizin de yazdığı gibi bir formasyon değişimi. Yani formasyon çok basittir. Topun olduğu yere göre değişir ama top nerede, yani top nerede olursa olsun sabit aksiyon alıyorsan dönüp dolaşıp yine aynı yere geliyorum. Çok özür dileyerek yine coachinglik hatası. Yani burada Kante de oynasaydı, Asensio neden oynamıyor ben hala çözemedim zaten. Asensio da oynasaydı yine aynı sorun olacaktı. Ne olurdu artı bir, Asensio inanılmaz bir kilit çözme potansiyeline sahip. Çünkü oyunu daha farklı okuyabiliyor. Hatta hocadan daha iyi okuyabiliyor. Ben aralarının da bu yüzden bozulduğunu düşünüyorum. Hatta sosyal medyada önümüze düşüyor aralarındaki diyaloglar. Bilmiyorum ne kadar doğru olduğunu ama Asensio'nun olduğu senaryoda bile en fazla bir tane iki tane fazla şut çekerdi Fenerbahçe. Burada sistem sadece oyuncuların girip çıkmasından ziyade formasyonu değiştirecek, hamleyi yapabilecek kalibrasyonu yeterliliğe sahip olup olmadığı hocanın, teknik adamın.
0: Bir de bu Asensio ile ilgili bir sıkıntı mı var abi? Dün maçtan önce Oğuz Çetin ve Asensio'nun bir görüntüsü sosyal medyaya düştü. Böyle bir konuşma geçiyor. Hani tartışma diyemem ama biraz böyle bir şey konuşulduğu belli. Yani hani beden dillerinden, iki ismin de beden dilinden bir şey konuşulduğu belli. Hani tabii ki de tartışma demek fazla gelebilir ama bu Asensio konusu da Fenerbahçe'de çözüldü mü çözülmedi mi? Şimdi İsmail Hoca bazen açıklamalar yapıyor. İşte Asensio'ya tam yetki verdik, şöyle oldu böyle oldu falan diye ama ya bir türlü orada da bir sorunu çözemedi gibi Fenerbahçe.
1: Bak şey, politikasını destekliyorum ben Fenerbahçe'nin. Kol kralları yerin içinde kalır ya. Asensio süreci, evet, bir sıkıntı var, çok aşikar. Ta ilk Gençler Birliği maçında oyuna girerken bir görüntü vardı İsmail Kartal'la. Yani İsmail Kartal dinlemedi bile. Zaten İsmail Hoca da tercümanını geçerdi çünkü İngilizcesi yok İsmail Hoca'nın. Orada başlayan bir süreç vardı bence. Bunu Fenerbahçe politika olarak içeride tutmasına saygı gösteriyorum. Çok doğru bir hareket. Ama bu sorunu çözebilmen lazım. O sorun çözmedikçe büyür. Büyüdükçe de takım içindeki bütün oyunculara sirayet eder. Çünkü Asensio nüfuzu çok yüksek bir oyuncu. Yani İsmail Hoca'nın futbolculuk artık teknik adamlık kariyerinden daha büyük bir kariyeri var Asensio'nun. Ve sahanın içine baktığımızda da sorun çıkartacak bir model değil. Doğru mu? Yani ben hiç Asensio'nun böyle agresif hareketlerini, saçma sapan bir tavrını görmedim bugüne kadar. Fenerbahçe'den önce de görmedim.
0: Ben teknik
1: yani
0: olarak...
1: Yani oyuncular vardır. Gerçekten sorun çıkartabilme potansiyeline sahiptir. Asensio öyle bir model de değil.
0: %100.
1: Senin ya... bunları kazanabiliyor olman lazım. Aslında hani Okan Buru takdir ettiğimiz noktaları var. Hani Okan Hoca ile ilgili de konuşacak, eleştirecek çok şey var. Ama iletişim noktasında, oyuncuyu kazanabilme noktasında çok büyük eksikleri var. Yani sistemde evet, dışarıya yansıtmaman güzel bir durum. Ama bu sorunu çözmedikçe bu sorun diğer futbolculara sirayet eder. Ha, antiparantez açayım. Ben çok uzun zamandır Fenerbahçe taraftarını da eleştiriyordum. Destekleri, iç sahada da desteklerini yeteri kadar veremedikleri için. Dün çok uzun zamandır görmediğim bir deplasman yaptı Fenerbahçe taraftarı. Yani taraftar üstüne düşeni 10 kat fazlasıyla verdi. Bunu da daha demin konudan koparak antiparantez olarak eklemek isterim.
0: Şey, 2000 kişiye yakın bir taraftar vardı. 1800 civarında olması lazım. Maçı izlerken ben sadece Fenerbahçe taraftarının sesini duydum. Bu çok kıymetli. Bir tek top Greenwood'a gelince bir Aston Villa taraftarının sesi daha fazla duyuluyordu. O da hani ıslık ve yuvalama yaptıkları için, ama Fenerbahçe taraftarına bir parantez açtın. İyi ki de açtın abi. Gerçekten iyi bir deplasman desteği de sergilediler. Tabii zaman zaman düşüşler oluyor, yani maçın temposuna göre veya maçta neler olup bittiğine göre düşüşler oluyor, ama Fenerbahçe taraftarına buradan bir selam gönderelim dün akşam Villa yani Park'ta olan taraftarlara.
1: Villa Park gibi bir statta Aston Villa top ayağındayken kendi stadında ıslıklandı bir ara. Yani bu çok büyük olay. Keşke aynı reaksiyonu futbolcularda gösterebilseydi veya teknik adam gösterebilseydi.
0: Ya Salih Bey
1: önemli
0: demiş ki... Salih Bey demiş ki 6 faul var. İsyan da yok. Evet, ben buna da katılıyorum bu arada. Buna da katılıyorum. Sonra Mustafa Bey demiş ki... Merhaba, biz geçen sene Tedesco ile İsmail Kartal'ın daha mı çok kötü oynuyorduk ki gönderdik hocayı? Tedesco'nun futbolcularıyla olan iletişimi bile, sevilmesi bile yeterdi. Bence biz en başta orada kaybettiğimizi düşünüyorum. İyi yayınlar. Yani bu da iyi bir bakış açısı. Kötü diyemem.
1: Ben Tedesco'nun coachinglik kısmını senede hep konuşuyoruz. Kesinlikle çok takdir ediyorum, beğeniyorum. İsmail Hoca'ya tanınan tolerans Tedesco'ya tanınsaydı, kendi kadrosunu kurup sezona kendi hazırlaması müsaade edilseydi asla böyle bir sonuç izlemeyeceğimizi düşünüyorum. Asla ve asla. Çünkü pozisyonel oyunda, yani o en azından pozisyonel oyunda diyeyim, Tedesco'nun devamlı bir hamle çabası var. Bazen bu yanlış da yaptırabiliyordu Tedesco'ya. Yanlış değişiklik de yaptırabiliyordu ama bir reaksiyon gösteriyordu en azından. Ve hiçbir zaman bu kadar çaresiz görmedim ben Tedesco takımını. Hiçbir maçta. Yani en çaresiz gördüm, statta izlemiştim. Orada da bir reaksiyonu vardı her şeye rağmen. Geçen sene Nottingham maçı içerideki. Hı hı. Ama döndü, deplasmanda bir reaksiyon gösterdi yine takım.
0: Evet.
1: Neredeyse eliyordu yani. Bir gol yemeseydi eliyordu Nottingham'ı az daha. Yani bu, kesinlikle katılıyorum. Tedesco'yla devam edilseydi bambaşka bir Fenerbahçe izleyebilirdik. Çünkü gerçekten kadrosu çok kaliteli.
0: Yani şimdi dinleyeceğimizden de tabii yorumlar geliyor. birçok dinleyicimiz de İsmail Hoca ile Fenerbahçe'nin yollarının ayrılması gerektiğini düşünüyor. Valla önümüzde Fenerbahçe'nin zor bir süreci var. Şimdi arada bir Şampiyonlar Ligi maçı var, Alanya maçı var. Üstüne zaten Galatasaray derbisi var. Ki derbiler tehlikelidir. Yani her hoca için derbi böyle çok riskli bir durumdur. Ve ben mesela bu derbinin, bu Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hem Okan Hoca'nın hem de İsmail Hoca'nın kaybetmemek için her şeyi yapacağını düşündüğüm bir derbi olacağını düşünüyorum. Ama bu şey değil. Hani kazanmak için her şeyi yapmakla eşit bir şey değil. Kaybetmemek için her şeyi yapmakla alakalı. Yani hani bugünden bir projeksiyon yaptığımda derbiye, daha iki hafta var. Birçok daha arada maç var ama oturup hocalar şimdiden ya bu maçı nasıl kaybetmem, bu maçı nasıl hani en kötü beraberliğe bitiririm diye düşündüğüne %100 eminim. Bak %100 eminim abi.
1: Bu geçtiğimiz senelerde zaten.
0: Hep böyle oluyor zaten.
1: 0-0 biten, 1-1 biten böyle gerçekten sıkıcı maçlar izliyorduk. Bunun da sebebi buydu. Bu noktada birazcık daha Okan Buruk'un elinin güçlü olduğunu düşünüyorum. Yani günün sonunda 4 senedir şampiyonluk yaşayan bir teknik adam.

0: Kazanmayı oynar mı bilmiyorum. Ama dediğin çok doğru. Daha önce de İsmail Kartal, Okan Buruk eşleşmelerinde böyle sıkıcı maçları işte izlediğimiz olmuştu. Bu koltuğu kaybetme korkusu veya maçı kaybetmeme korkusu, adını ne derseniz deyin. Söylediğin tez doğru yani. Katılıyorum söylediğin teze. Tabii burada şey de önemli. O aradaki iki haftada neler olacağı da önemli. Belki iki haftaya da görmeyecek ama dediğim gibi yani İsmail Kartal, İsmail Hoca kaybettikçe koltuğu daha sağlamlaşıyor bence.
1: Yani ama ben taraftarların öyle düşündüğünü düşünmüyorum. Şimdi mesela dinleyicimizden gelen yorumlar da aslında burada bir mini anket gibi oluyor. Yani burada Fenerbahçeli dinleyicilerimiz de mesela yorumlar veriyor. Bu da aslında bizim hani kamuoyu araştırması dediğimiz şeyin ufak bir ölçütü. Yani düşük sayıda da olsa bir ölçüt. Şimdi mesela dinleyicimiz demiş ki Onur Bey, İsmail Kartal'ı çözdüm, ben yaptım, ben başardım demek için, bitik İrfan Can'ı ben on numara oynattım demek için 7 Asensio'yu. Mesela şimdi bu böyle.
0: Tam olarak bu yüzden mi?
1: Yani hayır.
0: Hani İrfan Can
1: bu bir düşünce sadece.
0: Yani Başakşehir'de kenar oyun kurucu oynuyordu, çizgiye basıyordu. Hani İrfan Can bu meziyete sahip, birini İrfan Can'ı yeniden ateşlemen için birini harcamana gerek yok. Ben daha farklı sorunlar da olduğunu düşünüyorum. Hatırlayacaksın Şikrinyar'la İsmail Kart, Şikrinyar'ın bir açıklaması vardı oyunla ilgili. İlk maçtan sonra, Roma maçından sonra hatırlamıyorsun. Oyunla ilgili geliştirmemiz gereken çok şey var. Bu çok ciddi bir mesajdı aslında. Çünkü Şikrinyar dediğimiz adam hani Parisleri falan gördü. Yani elit seviyelerde oynadı. Gördüğü antrenman metotları, saha içinde kötü giderkenki reaksiyonları falan çok hakim olmuş bir isim. Orada da başlayan bir süreç vardı. Yani daha konuya, yayınımızın başında bahsettiğim gibi dün bir ara hani bir üçgenlere bakayım dedim. Hani ne dönüyor? Tamam. Barkley inanılmaz mobil bir oyuncu. O baskıda kime çıkacağını, Fenerbahçe'de nereden baskıyı başlatacağı ile ilgili ciddi kafa karışıklığı yarattı hareketliğinden. Ya dönüyorsun ama hep Bastian Bey'le anlattığımız bir şey var. Fenerbahçe 2-6 ile oynamaması lazım. Yani bence kesinlikle oynamaması lazım. 2 tane 6 ile oynuyorsan da en azından hani şey katılmıyorum. Reaksiyon göster, faul yap. Değil, faul yapmak değildir. 2 tane 6 varsa en azından o pas bağlantılarının arasını kesmen lazım. Genduzi, ben Genduzi'nin adını duymadım bile. Yani yukarıdan bakarken saçları kıvırcık olmasa görmeyeceğim. Ayırt edemeyeceğim bile Genduzi neredeyse. Yani bu noktada başa döneyim. Söyleyeceğine, sorduğuna cevap olarak. Yani İsmail, evet yani şey, İrfan Can müthiş kalibi. Ben çok beğeniyorum İrfan Can'ı. Ama İrfan Can'ı tekrar geri kazanma çabasını da takdir ediyorum. Ama İrfan Can'ı kazanman için birinden vazgeçmene gerek yok. Asensio gibi isimden hiç vazgeçmene gerek yok. Hatta tam tersi, iki tane bu kadar ayağı düzgün oyuncun varken önde üçgenleri çok daha rahat yapabilirsin. Yani İrfan Can dün bence ilk yarıda en pozitif işleri yapan isimdi. Oğuz İrfan bağlantılarını hatırla. İki tane defans arkasına top attı. Oğuz'u pozisyona sokan İrfan'dı. Ha bunlar ama hocanın çizdiği bir setten değil. Ben tamamen doğaçlama bir oyun neticesinde o pozisyonlara girdiğini düşünüyorum Fenerbahçe.
1: Şimdi Ali Bey demiş ki, Efe abi bence perde arkasında yöneticilerin baskısı var. Süper Lig'e odaklanıyorlar. Ya bu da bu şimdi tabii olmadığımız yerle ilgili sadece böyle hani biraz da yorum yapabiliyoruz. Ufak ufak teoriler üretebiliyoruz ama yani Fenerbahçe'nin camiasının, ben bunu bir yayında daha söylemiştim. Biraz Süper Lig'e fazla kitlenildi. Yani Süper Lig şampiyonluğuna fazla kitlenildi ve bu zaman zaman atıyorum Avrupa'daki başarısızlıkları veya başarıları hem küçültüyor hem büyütüyor. Bunu söylemek lazım ama Şampiyonlar Ligi yani dünyanın en büyük 3 futbol organizasyonundan biridir.
0: Kesinlikle.
1: Milyarlar, yani neredeyse milyarlara gelen bir takipçi var burada. Dünya futbolunun en üst seviyesi. Ya burada burayı önemsemeden olmaz. Öyle bir şey umarım yoktur. Yani umarım hani dinleyicimizin bu varsayımı gibi bir durum yoktur. Çünkü yani Şampiyonlar Ligi, bir de işin şöyle bir tarafı var. Maddi olarak da Şampiyonlar Ligi çok kıymetli bizim ülkemizin kulüpleri için.
0: Kesinlikle.
1: Yani bir beraberlik alıyorsun, dünyanın parası geliyor.
0: Bunu aslında senin bir lafınla cevap vereyim istersen Efe. Senin de çok kullandığın bir kelime bu. Türk takımlarının diyeyim, Galatasaray'da da aynısı oluyor bu arada. Hani bir yerden sonra hemen lige adapte olma, lige dönme çabası işler kötü gittiğinde. Türk takımlarının tam olarak bu kısmı, yani Şampiyonlar Ligi'nde birazcık işler kötü gitti mi ben hemen lige odaklanayım kısmı, tam olarak senin bahsettiğin turnusol kağıdı gibi. Dönüyorsun, lig bitiyor. Lig bittikten sonra hedef Avrupa oluyor. Yani

0: en kıymetli yere gitmişsin. Yani insanlar bu yüzden kadro kuruyor. Takımlar Avrupa'da, Türkiye'de de dahil, yani tamamen Avrupa organizasyonlarına gidebilmek adına bir kadro oluşturuyor. Zaten onu yapabiliyorsan da ligde bazı şeyler de iyi gidiyor oluyor günün sonunda. O yüzden tam olarak senin, o yüzden söylemek istedim, senin lafına cevap vereyim. Dönüp lig bittiğinde şampiyonluğu elde etmiş veya etmemiş olsun, yine ilk hedef Şampiyonlar Ligi olarak başlanıyor. Ama Şampiyonlar Ligi'nin 3. 4. haftasında biz yine lige mi dönsek moduna geçiyor iki takımda. Yani Galatasaray geçen sene bu süreci birazcık daha uzatabildi. Yani son 16'ya kadar çıkabildi. Bu senin dediğin gibi maddi olarak da inanılmaz büyük katkısı var. Yani o son 16 turuna geldiğinde ortalama 30-35 milyon euro para kazanmış oldu.
1: Bu inanılmaz bir para ya bizim kulüplerimiz için.
0: Ya, yok, o 35 milyonu alırız. Çok gereksiz bir tane oyuncuya veririz. Leao gibi örnek veriyorum. Sonra en ihtiyacın olduğu yerde 4 tane birebir dener ve olmaz. Yani bu, o para harcanır. Ama çok büyük para, evet, baktığında.
1: Yani nasıl kullandığına göre tabii, senin dediğin gibi nasıl kullandığına göre değişir ama yani
0: 35 milyon euro hala 35 milyon euro. 4-5 sene öncekiyle aynı para. Günün sonunda kazandığın platform belli. Harcadığın belli. Yani euro üzerinden harcıyorsun. 5 yıl önce çok büyük bir paraydı bizim için. Ama şu an bir tane oyuncunun hatta bonservis artı maaş parasına tekabül ediyor. Yani bunu 5 tane 6 tane oyuncu alıp her birinden, her 5 taneden her bir tanesinin 35 milyona satılacağı bir senaryoda çizebilirsin. Böyle bir plan da yapabilirsin. Hı hı. Doğru değerlendirildiği takdirde. Ama asla tabii ki, özellikle Galatasaray Fenerbahçe nezdinde söylüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti dolayısıyla bunları yapması. Galatasaray'ın da bir transfer, son 3 senedir, 2 senedir bir transfer politikası tutturdu Galatasaray. Fırsat transferine döneyim, son 3 gün 5 gün bir şeyler alayım deyip son 3-5 günde aldığı olsa ben hariç hiçbir oyuncudan da yararlanamıyor. Yani onun haricinde Beşiktaş özellikle Önder Özel'in gelmesinden sonra bu paraları daha dikkatli harcayıp daha uzun vadeli, en azından dönüşü olabilecek bir sisteme entegre etme metoduyla ilerliyor.
1: Şimdi dinleyeceğimizin ufak ufak yorumlarını da okuyayım abi, öyle devam edelim. Onur Bey demiş ki, lütfen dünkü maçta 2 ya da 3. gol, tam hatırlamıyorum, İrfan Can'ın Gendüzü'ye yaptığı el ve yüzü hareketlerine bir bakın, bir sorun kesin var.
0: Sonra... İkinci goldü yanlış hatırlamıyorum. Kamara'nın Jackson'a attığı, bu arada çok da güzel bir asisti. Kamara tam olarak özetleyebilecek bir asisti. Evet, bu oyuncular birbirlerine el kol mimik yapmasının yine ister istemez burada, yani ısrarla aynı yere, o yüzden dönüyorum. Evet, oyuncular da birbirine kızabilir. Bu vücut dili olabilir. Çok normaller, dönerler, çıkarlar, arkadaşlardır. Ama o kadar çaresizler ki, çünkü akıllarında veya atıyorum onlara gösterilen bir şey yok, şablon yok. Şu yüzden tartıştıklarını ben hiç düşünmüyorum ya. Burada bunu yapmamız gerekiyordu. Burada senin gölge olup topun arkasına geçmen gerekiyor. Benim baskıya çıkmam lazımdı. Sen yapmadın bunu tartışması değil. Ne yapacağını bilmeyen tartışma. İki tane oyuncunun tartışması.
1: Şimdi yorumlarla devam ediyorum abi. Birazdan Beşiktaş ve Trabzonspor'da geçeceğiz. Diğer temsilcimizin de akşam maçları var. Onları da yorumlayacağız. Fatih Bey demiş ki, iyi yayınlar Efe Bey. İsmail Kartal'ın psikolojisi hiç iyi değil sanki. Aziz Yıldırım'ın zorlamasıyla orada duruyor gibi. Bırakmış zaten olan taraftarı oluyor. Aziz Başkan'ın İsmail Kartal inadı sezonu bitiriyor. Yazık taraftara. Yani bir şey diyemiyorum tabii.
0: Burada Aziz Başkan'ın da, ya bilemiyoruz, biz sadece şu an dışarıdan gördüğümüz, gözlemlediğimiz kısmı yorumluyoruz. Niyet de okumuyoruz. Ama burada evet, Aziz Başkan'ın da bir hamlesinden ötürü bu, çünkü daha önce bir istifasını verdi, kabul edilmedi. Evet. Orada ama İsmail Hoca'nın bu istifasını vermesindeki sebep kendisini yetersiz görmesi değil, daha farklı şeylerdi. Başka hocalarla görüşüldüğünü duyduğu için, zaten benden sonra gelecek hocanın önünü açmak adına diye bir söylemi vardı hatırlarsan. Orada Aziz Başkan arkasında durdu. Burada Aziz Başkan'ın ittirmesiyle veya zorlamasıyla duruyor da olabilir. Çok mümkün. Vücut dili hiç iyi değil İsmail Hoca'nın. Şampiyonlar Ligi bir arenada verdiği röportajı geçiyorum. Hani vücut dili de gerçekten çok sağlıklı değil. Ama burada günün sonunda bir daha istifa ettiğinde yine bir hizmette bulunmuş oluyorsun ve artık kabul edilmeyecek bir durumu yok. Yani Aziz Başkan'ın da aslında belki elini rahatlatıyor olacaksın bunu yaparak. Çünkü Aziz Başkan'ın ilk istifasında arkasına durdu ama ikincisinde gönderemeyebilir. Burada İsmail Kartal'dan bekleyebilir. Bilmiyorum, bu tamamen şu an niyet okuyor oluyoruz aslında.
1: Tabii tabii, veya niyet okuyoruz.
0: Gözlemlerimizden yola çıkarak fikrimizi beyan ediyor oluyoruz. Ama bir an önce gerçekten çok yazık kadroya. Müthiş bir kadro. Hani 50 bin tane alternatif formasyon, sistem, set, her şeyi üretebileceğin kadro. Arka tarafından tut kalecin, dünyanın ayakları Neuer'den sonra gelmiş gitmiş en iyi kalecisi. Ön attığında Asensio gibi bir isim var. Ya, kenarlara bakıyorsun, hani sağ taraf yok da bu arada, hani onu değerlendirebilirsin. Hani nereden tutsan elinde kalacak bir coaching sistemi var, ama kadro kalitesi, kadro değerleri asla öyle söylemiyor. Bu bir an önce aksiyon alması lazım. Hiçbir şey için geç değil. Lig için de geç değil. Şampiyonlar Ligi için de geç değil. Fikstür o kadar zor değil. Zararın neresinden dönersen dön, daha az zarardasın. Kârda değilsin ama daha az zarardasın. Bence bir an önce hamle yapılması lazım.
1: Mesela dinleyeceğimizden Mesut Bey buna katılmıyor. Demiş ki iyi yayınlar, kadro inanılmaz yetersiz. Bence bu kadrodan ne olmasını bekliyorsunuz? Çok merak ediyorum.
0: Ben kadronun yetersiz olduğunu düşünmüyorum. Kadrodan ne istediğinin önemi var bence bu noktada. Hani abi dünya geneline bakıyoruz, böyle çok daha düşük kalibrasyonlu oyunculardan hep aynı örneği veriyorum. Yani dün Real Madrid Roma maçını izleyenlerimiz olmuştur. Yani Gasperini sol bekten forvet yarattı. Stoperden orta saha yarattı. Forvetten altı yarattı. Burada tamamen coaching sistemi önemli. Şimdi hangi bir oyuncuya kötü diyebiliriz? Belki Semedo'ya deriz. Ben bilsek, bir de Genduzi'ye deriz. Mesela İsmail bugüne kadar bütün maçları iyi oynuyordu. Bir anda günah keçisi olarak yetersiz diyemeyiz İsmail'e. Asensio'ya yetersiz diyemeyiz. Lukaku'ya yetersiz diyemeyiz. Sadece sakat diyebiliriz Lukaku'ya. Ederson'a yetersiz diyemeyiz. Çiklinyer'e mi yetersiz diyeceğiz? Oğuz'a mı yetersiz diyeceğiz? Bütün pozisyonlar Oğuz'a. İrfan'a mı yetersiz diyeceğiz? Yani kariyer rekorunu kırmıştı bir önceki İsmail Hoca döneminde. Ben yetersiz olduğunu düşünmüyorum Fenerbahçe kadrosunun.
1: Bakalım yani Fenerbahçe'nin
0: sadece size vurguladığım bir şey vardır. Futboldaki en büyük taktik bilinmezlik. Burada bilinmezliği birazcık fazla abarttığını düşünüyorum İsmail Hoca'nın. Kendi de bilmiyor artık. Kendi de unuttu bilinmezliği.
1: Abi Fenerbahçe'nin neler yapacağını göreceğiz. Şimdi Alanya Spor maçı ile Süper Lig'de ilk maçta biraz takımın genel atmosferini anlarız zaten. Ona bakacağız. Şimdi Beşiktaş ve Trabzonspor'a geçmeden önce çok kısa senden şeyi de sormak istiyorum. Ya dün gece Şampiyonlar Ligi'nde de nefis bir gece oldu, onu da söylemek lazım. Shakhtar AEK'i 3-1 mağlup etti. Arda Hoca nefis bir performans ve Arda Turan'ın da maç sonu açıklamaları da çok güzeldi. Çok ciddi bir mesajlar da vardı. Arda Turan'ın ben Shakhtar'da çok mutlu olduğunu düşünüyorum. Tabii milli takımla ilgili de çok gündeme geliyor ama orayla alakalı da hani yani basın toplantısına da baktım, Arda Hoca hani bir şeyler söylemek istiyor ama çok da zorlanıyor, onu da görebiliyoruz. Ama Shakhtar'la yoluna devam ediyor. Real Roma maçında 4-3 nefis bir geri dönüş yaptı, onu söylemek lazım, bence güzel maçtı. Bodo Borussia Dortmund'u 1-0 mağlup etti. Bodo hikayesi devam ediyor diyebiliriz. Paris'te City'yi deplasmanda dörtledi. Orada da çok korkutucu bir performans o.
0: Evet, yani dün 76 goldü yanlış hatırlamıyorsam. 78'miş pardon. 78 golle Şampiyonlar Ligi tarihinin en gollü haftası oldu. Günün sonunda gol futbolun bu oyunun meyvesi ve dün bol bol meyve izleyenler meyve yeme fırsatı veya görme fırsatı oldu. Arda Hoca ile başlayayım istersen. Şimdi Arda Hoca bu ülkede yani en azından benim yaşımın yettiği, benim jenerasyonumun da gördüğü en büyük zorlukları yaşamış insandır. Nasıl yaşamış insandır? Daha 18 yaşında koluna Galatasaray gibi bir kulübün kaptanlık bandı takıldı. Kız arkadaşı vardı. Kız arkadaşıyla ilgili 18-19 yaşında olağan dışı söylemlerde bulunuldu. Günah keçisi ilan edildi. 22 yaşında, 21 yaşında Atletico'ya bir takıma transfer oldu. Ve orada Messi ve Ronaldo dominasyonunun olduğu birlikte şampiyonluk yaşadı. Ve şu anda bu bilgi birikiminin meyvesini topluyor. Ama yine bir challenge içerisinde topluyor bunu. Yani bir takımın iç sahasının olmaması çok üzücü bir durum. Dün daha demin hani basın toplantıları çok önemlidir Şampiyonlar Ligi'nde. Çok vurucudur ve bütün dünyanın gözü önündedir. Herkes dinliyordur bu süreci. Dün inanılmaz bir konuşma yaptı. Maç önünde yaptığı konuşmada birazcık milli takımla ilgili de bir süreci bahsetti. Yani bunu yapmamamız gerekiyor böyle yetiştirdiğimiz değerlere. Hani hayır demek kolay değildir milli takım koltuğuna. Ama bir cevap açıklama yapması gerekiyordu. Hani takımını bırakamayacağına vesaire. Yani ben, gözleri doldu ama bırakamadı kendi tabii basın toplantısı olduğu için. Dünkü maça dönecek olursak da gerçekten hep bahsettiğim üzerine konuştuğum inanılmaz bir coaching vardı. Kenar oyuncularının iki defa yerlerini değiştirdi. Yani dakika 70 küsürdü. Üçüncü defa yerlerini değiştirdiğinde en son Tobias da bir gol buldu. Bu tamamen Arda Hoca'ya yazar. Ayık bu arada müthiş bir takım. Yani Şaktar'ın yendiği basit bir takım olarak bakmamak lazım. Ayık ilk maçta da Lask karşısında inanılmaz bir oyun oynadı. Küçümsememek lazım Ayık'ı. O yüzden müthiş bir başlangıç. Çok mutlu oldum ben Arda Hoca'dan açıkçası. Kariyerinde Chelsea'yi elediği statta Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyetini aldı. Onun haricinde Arda'mız mükemmeldi, Arda Güler. Yani zaten artık bütün ülkecek ona saklanıyoruz artık böyle. Daha ikinci maçta, ilk maçta cezalıydı Arda Güler. 31 dakikada iki tane skor katması, iki tane asist. İnanılmaz bir dokunuş. Yani zaten Gasperini bile maçtan sonra Mbappe'nin hızını bir şekilde tölere edebilirsiniz. Diomende'nin birebirini bir şekilde durdurabilirsiniz. Vinicius'un defans arkası koşu atmasını bir şekilde engelleyebilirsiniz. Ama Arda oyuna girdikten sonra topa o kadar sahip oldular ki ne yapacağımı bilemedim gibi bir açıklaması var. Bu gurur verici. Ben inanılmaz mutlu oldum bu açıklamadan. Öyle bir insanın, öyle bir teknik adamın Arda ile ilgili böyle güzel şeyler söylemesi ayrı bir onur etti. Onun haricinde dönüp bir yandan bakınıyorum ben de. Real Betis benim favori takımlarımdan biri. İnanılmaz bir oyun oldu Real Betis Porto karşılaşması. 3 defa tabela değişti. Betis öne geçti. Porto yakaladı. En sıkıcı maçlardan biri az gol olduğu için söylemiyorum ama Bodo maçıydı sanırım. Dönüp bakıyoruz, City lig başladığından beri yenilmedi. İlk mağlubiyetini aldı. Paris kötü gidişe bir son vermiş oldu. Çok zevkli bir oyundu. Hani goller dışında da inanılmaz keyifli bir futboldan her şey vardı sahada diyebilirim. O yüzden dünkü maçın bence kaybedeni yoktu. Yani iki takım da kazandı o City Paris maçında. Tabii akşam da temsilcilerimiz oynayacak.
1: Geçelim abi, Beşiktaş'a geçelim. Orada Vlahovic yok. Onu bir kez daha hatırlatalım. Bir mide rahatsızlığı geçiriyor Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Vlahovic. Hoffenheim de Almanya'da çok iyi bir durumda değil. Onu bir parantez alalım ama işte bu çok iyi durumda değil dediğimiz takımlar Avrupa'da farklı bir motivasyonla oynuyorlar. Onu da görmezden gelmemek lazım.
0: Ya şöyle, şimdi dış bir gözle baktığımda ben Bundesliga'yı biliyorsun, takip ederim, severim de Bundesliga 2 de dahil buna. Hoffenheim gerçekten Beşiktaş'ı oyununu izlediğinde, Hoffenheim'in oyununu izlediğinde ciddi anlamda fark var. Nasıl bir fark var? Beşiktaş bence az değer görüyor Beşiktaş'ın dinamizmi, takımın kompakt olması. Bu çok klişedir ama gerçekten tam olarak kolektif bir oyun oynuyor Beşiktaş. Dinamizmi ve kolektif oyunu açısından inanılmaz fark var bence arada. Maçın orada olmasının çok bir hükmü yok. Ben Beşiktaş'ı gerçekten şanslı görüyorum. Mesela bizde vardır bu. İşte tarihin en kötü Liverpool'u, tarihin en kötü Marsilya'sı dendi Beşiktaş'ın ilk maçında. Yani top göstermedi Beşiktaş Marsilya'ya. Ve döndü o kötü Marsilya dediğimiz Marsilya. Hafta içinde Real Madrid'den, Paris Saint-Germain'den puan alıyordu az daha. 1-0 öne geçti Paris. Aynı hafta, yani Beşiktaş Marsilya maçının hafta sonundan bahsediyorum. Dakika 80'e doğru Marsilya beraberliği yakaladı. Paris galibiyeti son dakika aldı. Kendi evinde. Yani bazı şeyleri evet eleştirirken rahat eleştiriyoruz ama övmemiz gereken bazı durumları da unutuyoruz. Burada Beşiktaş gerçekten takdir edilmesi gereken bir takım. Teknik direktörü kesinlikle coaching konusunda bence master class olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir fikri var. Fikrini de oyuncularına kesinlikle empoze etmiş gibi duruyor. Sağın kenarında durmuyor. Oyuncular kadar koşuyor. Bu futbolcuyu da tetikleyici bir unsurdur. Ben Beşiktaş'ın şansının fazlasıyla olduğunu düşünüyorum. Trabzon'un da öyle. Trabzon'a ciddi toparlandı Thomas Reis hocadan sonra. Bu sahaya da yansıdı. Etkilerini de gördük önce Galatasaray maçında, sonra Samsun maçında. Bir oyun kaybettiği oyun şablonunun tekrar kimliğini tekrar kazandı Trabzonspor. Ben iki gündür salı ve çarşamba uğradığımız hezimetten bugün daha farklı bir psikolojiye bürüneceğimizi düşünüyorum Beşiktaş ve Trabzon sayesinde.
1: Evet, bakalım. Açıkçası Beşiktaş'ta şimdi Vlahovic'in olmaması bir soru işareti yaratıyordu ama orada da işte Italiano mesela Ohu da gündemde tutuyor, maçın içinde tutuyor, temponun içinde tutuyor. Ya ben hep aynı şeyi söyleyeceğim. Bu sezon İtalyano'nun diğer rakiplerinden en iyi yaptığı, en farklı yaptığı şey bence takımın kondisyonu. Ya Beşiktaş'ın kondisyonu gerçekten bence şu an dört büyükler arasında en iyi seviyede. En azından bu benim kendi görüşüm.
0: Evet evet doğru katılıyorum. Bu bir takımın kondisyonunu arttırmak bir tık atletik performansının işidir ama bu atletik performansının takımın kondisyonunu yükseltmesiyle antrenörün tam olarak o kondisyona nerede ihtiyaç duyacağının birleşim noktası zirvesidir bu işin. Tam olarak onu görüyoruz. Hani hem gerçekten çok atletik bir takım, çok kondisyonu yüksek bir takım ama bu boş kondisyon değil, boş koşan bir takım değil. Birlikte takım kondisyonu olarak yani takımı 11 kişi, tek bir kişi düşündüğünüzde doğru işler yaparak kondisyonunu tüketen bir takım. Dakika 1'de de aynı, dakika 80'de de doğru şekilde kullanıyorlar bu enerjilerini. Vlahovic olmaması evet büyük eksik. Ama açıkçası ben çok beğendiğim tarzda bir forvet değildir. Ama çok İtalyanlı tarzı bir forvet. Neden? Hep bahsettiğimiz PPD'ye yani rakibi oyun kurdurmama, defanstan pasla çıkartmama verisini çok güzel kurdu. Zaten Önder Özen'in de İtalyan oyun seçme sebeplerinden biri oydu. Tam o tarz bir oyuncu. Yani ön alana çıkıp baskı yapıp rakibin oyununu bozma planına birebir uyacak bir oyuncu. Ben onun birazcık daha striker meziyetlerinde eksiklik olduğunu düşünüyorum. Yani Bilovic'le kıyasla çok çok fazla eksikliği var. Ha Beşiktaş'ın oyuncusu değil kadar söylemiyorum tabii ki ama Vlahovic'in olmaması bu noktada aşırı büyük bir eksiklik yaratmaz bence.
1: Valla bu bir hoca dokunuşu abi. Şimdi bence dört büyük takımımızın da dört büyük gündemde dört büyük takımımızı konuşurken bunu da söylemek lazım. Dört büyük takımımızın da kadrosu Süper Lig için yeterli. Bak çok kesinlikle. Net bence. Avrupa'da oynadıkları klasmanlara da belli başlı noktalara kadar yeterli. Mesela hatta bence Trabzonspor'un kadrosu bir UEFA Avrupa Ligi kadrosu. Yani Konferans Ligi kadrosu değil, Salah oynuyor.
0: En kötü UEFA Avrupa Ligi kadrosu. Evet.
1: Yani şimdi bakıyorsun Beşiktaş'ın kadrosu UEFA Avrupa Ligi için bence yeterli. Yani orada başarılı olma şansı var. Bakıyorsun Fenerbahçe, Galatasaray 350-400 milyonluk kadrolar kuruluyor. Kağıt üstünde Şampiyonlar Ligi'nde belli bir seviyenin takımları olabilirler. İşte burada artık buradan sonra hoca dokunuşu lazım.
0: Ve fazlasıyla da yapıyor İtalyan onu. Eğer ki belli başlı mevkilerde eksikleri var. Mesela stoper gibi Beşiktaş'ın. O noktada da devre arasında eksiklerini tamamlarsanız ki şu an bile devre arasına girerken yeterli bir seviyede bitirebileceğini düşünüyorum Avrupa Ligi'ni. Ben Beşiktaş'ın hatta ilk 8'de çıkacağını düşünüyorum. Devre arası transfer takviyeleriyle beraber ki defansa yani stoper kısmına kesinlikle bir takviye gerekiyor. Bambaşka seviyelere gelebilir ki keza Trabzon da öyle. Yani elinde bir kere her şeyden öte Salah var. Yani Salah'ın olduğu bir takım her zaman etrafında kim olursa olsun Şampiyonlar Ligi seviyesi olması gerekir. O yüzden orası Trabzonspor'un kadrosunun da Konferans Ligi için fazlasıyla yeterli olduğunu düşünüyorum. Sadece coaching ilk kısmı da iki tarafta da yani İtalyan'da ve Thomas Reis'ta onlar da bence en azından kalbur üstü ve gayet yeterli seviyede hocalar. Sadece devre arasında küçük dokunuşlar olması gerekir Avrupa Ligi'ndeki devamlılık için ama ilk söylediğine katılıyorum. Yani Süper Lig için kadroları fazlasıyla yeterli dört büyük takımında.
1: Ya şöyle bakıyorum mesela Konferans Ligi'ne abi. Hani Atalanta, Monaco, Ajax, Brighton. Şimdi böyle biraz ön plana çıkan takımları Getafe olabilir. Panathinaikos, Braga. Yani Trabzonspor bu takımların şu 35 takımın kendisi dışındaki 35 takımın ya hepsini yenebilir. Bak çok net söylüyorum sana. Trabzonspor bu 35 takımın hepsini yenebilir. Ya yenme potansiyeli var. Maça favori başlar öyle söyleyeyim.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Belki burada bir Freiburg bayağı zorlayabilir.
1: Evet.
0: Freiburg gerçekten çok kalburuz bir takım. Onun haricinde ben de göremiyorum. Yani Ajax eski Ajax değil.
1: Yani Atalanta zorlayabilir. Atalanta ters bir takım.
0: Atalanta zorlayabilir. Kopenhag'ın zorlayabileceğini düşünmüyorum. Midyant'ın zorlayabileceğini düşünmüyorum. Onun haricinde belki Monaco zorlayabilir ama bunu zorlayabilir olarak söylüyorum.
1: Evet evet.
0: Bu güzel bir şey aslında. Yani Trabzon zorlayabilir demiyoruz. Trabzon'u zorlayabilir olarak söylüyoruz. Bu çok değerli bir şey bence.
1: Evet bakalım ya, benim açıkçası hem Beşiktaş'tan hem Trabzonspor'dan genel olarak, sadece bu akşam için değil, genel hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem Konferans Ligi'nde beklentilerim yüksek. Yani şu kadrolarım ve şu yapılan yatırımların ben açıkçası bir yarı final oynaması gerektiğini düşünüyorum. İki takımımızın da. Hem bunu hem bir temenni olarak hem bir dilek olarak söylüyorum Beşiktaş ve Trabzonspor için, hem de açıkçası olması gerekenin de bu olduğunu düşünüyorum. Şimdi mesela Fenerbahçe ve Galatasaray için işte yarı final, çeyrek final, bunları demek çok kolay değil. Şampiyonlar Ligi çok üst bir seviye. Yani Şampiyonlar Ligi

0: bu hafta dinleyeceğimiz maçları izlediyse ya çok acayip işlerin olduğu bir yer. Ama orada da Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilk 24 Galatasaray'ı ilk 24 dışında düşünmek bile istemiyorum. Çok açık bunu söylemek lazım.
1: Ve tekrar ediyorum, zor da değil açıkçası. Yani evet, çok bambaşka bir seviye. Bir dakikalık pozisyon hatası, arkaya dönüp baktığında 3 direğin arasına girmiş oluyor, gol olmuş oluyor. Küçük hataların affının olmadığı bir senaryo. Ama dün özellikle çok fazla şahit olduk. Asla düşmemen gereken bir atmosfer Şampiyonlar Ligi. Yani en az 3 tane maçta, şimdi yani Betis maçı, Real Madrid maçı, en az 3 tane maç sayarım böyle. Geriden gelip tempo yakalayıp maç çevirdi takımlar. Hani bu motivasyona, bu demotivasyona düşmediğimiz sürece ben her şey mümkün olduğunu düşünüyorum.
0: Bir şey söyleyeceğim.
1: Galatasaray ve Fenerbahçe adına da.
0: Premier Lig'de Aston Villa 16. sırada güncel olarak. Şu an Şampiyonlar Ligi'nde 3. sırada. Daha 2 maç oynandı tabii. Onu söyleyeyim. Stuttgart 4. sırada. Lisbon 6. sırada. Mesela.
1: Ya şurada Aston Villa'da Kulüp Bruges deplasmanından çıktı ilk hafta Şampiyonlar Ligi'nde. O da kolay değil. Kulüp Bruges Inter'i yendi.
0: Şimdi Galatasaray hadi ikinci maçında Barcelona ile oynadı. İlk maç Lisbon, kolay bir maç değil. Onu bir kenara bırakıyorum. Mesela Fenerbahçe bir 4 puanla şurada ilk 10'da olamaz mıydı?
1: Ya Fenerbahçe de aslında kolay Roma bence en, yani iki maçtan Aston Villa ve Roma'yı değerlendirecek olursak Roma çok daha zor bir maçtı. Dün de gördük ya zaten. Yani
0: ama iyi bir
1: Roma'nın
0: performans verdi.
1: Yani Roma, evet, ben Roma'yı hatta eksi bile yazabilirdim. Ama dünkü maç kesinlikle, yani ben seninle konuşurken de, seninle program yaptığımızda da, kendi programlarımda da tamamen 3 puan yazmıştım Fenerbahçe'ye. Aston Villa'nın kötü formu neticesiyle oyunu tutabilirse dedim ama maalesef olmadı tabii. Yani daha 2 yarıdan senaryo değişti. Ama daha 6 maç var. Yani moral bozmamak lazım.
0: %100.
1: Oyuncuların hiç bozmaması lazım. Sadece bazı hamlelerin artık zamanında yapılması lazım. Yollar ayrılacaksa ayrılması gerekiyor. Oyuncu grubunun kendine gelmesi gerekiyorsa o hamleler gerekiyor, ama hamle yapılması gerekiyor. Yani durumdan iki takım da memnun değildir. Böyle devam etmemeli bu süreç. Yani o hamleyi yapması gerekiyor. Yöneticilerin, teknik adamın, oyuncuların, yani o bir şeyler yapılması lazım. Yoksa hala 6 maç çok iddialı, 18 puan demek. Bunun yarısını alsan ilk 24'e girebiliyorsun demek yani. Yani geçen sene 9-10 puanlarla ilk 24'e kalındı.
0: Şimdi dinleyeceğimizden Tevit Bey demiş ki Beşiktaş bu akşam 5 yemesin son 8'e kalır diyorsunuz. Dün de Fenerbahçe'nin şansının %50 diyordu. Bence Beşiktaş kesin yenilir. Bilmiyorum. Ben böyle bakmıyorum Beşiktaş maçına. Tevhid Bey'e katılmıyorum.
1: Ben böyle hani dışarıdan çıkıp maç kolikten bakıp oradan buradan bakıp yorum yapmadım. Yani tabii ki bu futbol. Hani sahada oynanıp kazanılıyor. Ben Hoffenheim'i de en az 3-4 maç 90 dakikasını, Beşiktaş'ın bütün maçlarının 90 dakikasını izlediğim için iki takım arasındaki dinamizm farkına yola çıkarak bir yorum yaptım. Ben hala söylediğimde arkasındayım burada. Hani hem işte maçı kazanırsın, günün sonunda 3 puanı almak önemlidir, ama oyunu kaybedebilirsin. Ben oyunu da maçı da Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum.
0: 5 maçta bir galibiyeti var Hoffenheim'in. Bak ben aynı şeyi hep söylüyorum abi. Avrupa'da kolay maç yok. Hoffenheim'in 17. olmasının da bir önemi yok. Dün işte Aston Villa 16. Premier Lig'de. Premier Lig'de 16. idi. Ben böyle şeylere genelde takılmıyorum, ama mesela Hoffenheim'i ya Beşiktaş'ı neden önde görüyorum? Şimdi Beşiktaş hem performansı yüksek, motivasyonu yüksek, hem de bakıyorsun Hoffenheim 5 maçta bir galibiyet alabilmiş, 13 tane de gol yemiş. Yani bu tamamen güncel bir performans durumu.
1: Ya bir de gerçekten ciddi geriden çıkarken ciddi build up, yani oyun kurma sorunları var Hoffenheim'in. Daha takım oturmadı, sistem oturmadı. Yani takımın en dinamik oyuncusu Ozan diyebilirim, gerçekten öyle. Yani bir tek Ozan ayakta kalıyor maçlarda. Onun haricinde Hoffenheim'la Beşiktaş yanlarına koydum ya, yani bu yorumu yaparken kesinlikle iki takımın 90 dakikasını izlediğim için değerlendiriyorum. Bu olmaz bir şey asla değil, dediğin gibi. Yani dün Aston Villa, öyle bakacak olsak Aston Villa 16. dediğin gibi. Ama bambaşka bir senaryo oluştu. Yani bir Barcelona belki kabul edilebilir. Oraya da oyun oynamamak, yani tamam yenilirsin 4 olur 5 olur, ama oyun oynayarak yenilirsin, o ayrı konu. Ki bunu Viking örneğinde çok net gördük. Yani o tarz takımlara karşı bekleyemezsin, oynaman lazım. Ki Viking de öyle yaptı da puan aldı. Yani Burada Barcelona kötü, Bayern Münih kötü değildi o gün. Viking çok iyiydi, oyun oynadı. Bunu altına çizmek lazım. Hani tam olarak böyle yapmamız lazım büyük maçlarda. Böyle kendi oyununu dikte edebilirsen bir şeyler çıkartabilirsin. Ama Hoffenheim kendi oyununu dikte edebilecek bir takım olduğunu düşünmüyorum. Biraz dağınık bir takım.
0: Evet, dağınıklar. Ben de öyle oluyor.
1: Beşiktaş'ta tam tersi 11 kişinin aynı anda aynı tuşa basabildiği bir takım. Aynı reaksiyonu gösterebildiği takım. Başlarındaki isim onları doğru yönlendiriyor. Çok güzel tetikleyici faktörleri var. Ben tekrar söylediğim arkasındayım Beşiktaş. Beşiktaş'ın hatta yani 2 tane veya 3 tane gol bulabileceğini, rahatlıkla bulabileceğini düşünüyorum o Fenerbahçe'ye karşı.
0: Bakalım. Akşam göreceğiz abi. Tabii ya, son olarak şeyi de bir konuşmadan geçmek istemiyorum. 4 büyük gündemdeyiz ama dün bir ufak Real Madrid Roma maçını izleme fırsatım oldu sonradan. Ya Arda Güler de gerçekten bu sezon, hani tamam abi, ben artık Real Madrid'in topçusuyumu bence İspanyollara kanıtladı ya. Ne diyorsun?
1: Şöyle, ben hafta içi sosyal medyada ilk de görmüştüm. Real Madrid böyle Real Madrid fan sayfası ciddi de bir takipçisi olan, böyle yani yaklaşık böyle 300-400 bin takipçisi olan Arda Güler'e ömürlük. Şimdi bu Real Madrid bu sene bir oyuncunun oynamak isteyeceği maksimum level'dır. Dünyanın en büyük kulübü diyebiliriz Real Madrid için. Real Madrid taraftarı da dolayısıyla bu sebepten dolayı şımarık olabilir. Oyuncu beğenmeyebilir. Bir oyuncuya bağlılık göstermeyebilir. Çünkü o giderse yerine daha iyisi gelir. Öyle bir 300 binlik bir taraftar sayfasının Arda Güler'e ömürlük sözleşme yapılmalı anketini gördüm. İnanılmaz gururlandım. Bu parayla satın alabileceğiniz bir şey değil. Bu kimseye

0: Bu
1: %100.
0: Çıkıp takır takır topun oynayarak yaptıracağım bir şey. Arda da maşallah yani ülkecek onu takınıyoruz böyle. Yani ayağına biri sert girdiğinde böyle hepimiz ayağa kalkıyoruz eminim. Bir geriliyoruz böyle Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı. O yüzden nazar değmesin. Yani inanılmaz olgun oynuyor. 30 yaşındaki bir orta saha oyuncusunun olgunluğuyla oynuyor. Umarım üstüne koyarak gider ki her maç bir üstünlüğü sergiliyor. Yani daha bir sonra, yani bir önceki maçının daha iyi olduğunu hatırlamıyorum en azından.
1: Evet ya, yani çok gurur gurur da duyduk. Gurur da duyuyoruz. Milli takımımız için de tabii Arda, hep aynı şeyi söylüyoruz. Yani milli takımımızın önündeki 3-4 turnuvanın en büyük oyuncusu olacak. Kenan Yıldız'la birlikte yaşları da çok daha genç. İşte Dünya Kupaları...
0: Ben Ballon d'Or alacağını da düşünüyorum Arda'nın böyle bir önümüzdeki 5 sene içerisinde.
1: Keşke keşke bakalım. Abi son olarak şeyi de bir söyleyeceğim, sormak istiyorum. Şimdi Trabzonspor Beşiktaş maçı var pazartesi günü. Hani derbiyle, 8. haftada derbiyle kapatacağız. Hakem Cihan Aydın açıklandı. Nasıl bir maç bekliyorsun?
0: Şöyle, son dediğini atıyorum öncelikle. Hakem noktasını. Ben gerçekten bu haftaya kadar ki izlediğimiz en keyifli maçlardan biri olacağını öngörüyorum. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü oyuncu kalibrasyonu olsun, sistem olsun, coaching ilk olsun, iki takımda da hepsi mevcut. Hafta sonu izleyeceğimiz maç, eğer en son söylediğine döneyim, hani Cihan Aydın'ın dokunuşları olmazsa ben güzel bir maç bekliyorum, ama maalesef bu iklimde dokunuşu olmayacağını da çok tahmin etmiyorum. Yani mutlaka oyun duracaktır bol bol, kararsızlıklar olacaktır, varlar devreye girecektir. Hani bunlar olmamasını temenni ediyoruz, ama bunların olmadığı bir senaryoda ben gerçekten bu haftaya kadar oynanmış en zevkli maçlardan, en keyifli, gol olsun olmasın, oyun anlamında en keyifli maçlardan biri olacağını düşünüyorum.
1: Onur Bey sormuş tabii, bu maçın hakemi için yorum alabilir miyiz diye dinleyicimizin sorusunu da sormuş olalım. Şimdi bir soru daha geldi abi sana dinleyicilerimizden. Tevhid Bey demiş ki, lütfen sorar mısınız, Fenerbahçe Barcelona ile oynasaydı kaç yerdi?
0: Ya bunu öngörmek çok böyle hani mantıklı olmaz, ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani skor olarak, yani şu kadar yerdi bu kadar yerden ziyade, bu plansızlıkla daha hızlı dağılabilirdi. Çünkü inanılmaz mobil bir takım. Yani neredeyse stoperiyle forvetinin üçgen için bir araya geldiğini, bek, stoper ve forvetin bir anda üçgen için bir araya geldiğini görüyorsunuz. Yani Barcelona gerçekten son yılların en keyifli, en dominant ve en acımasız takımı. Dünkü plansızlıkla daha farklı, çok daha kötü senaryo olabilirdi diyeyim. Yani skor vermek çok mantık dahilinde olmaz. Galatasaray maçı da keza hani farklı yerlere gidebilirdik. Hani bazıları iyi diren, yani Galatasaray ilk yarı iyi oynadı vesaire diyor, ama ben katılmıyorum. İlk yarı Galatasaray oynamadık yani, öyle yani, sadece pozisyon bulduk. Leo 4 defa çalımlar dedi ki o yüzden aldın. Beceremedi. Olmadı. Hani olmadı değil aslında, yapamadı yani bu noktada. O yüzden Uğurcan'ın 3-4 tane net pozisyon olmasa Galatasaray maçı da bambaşka yere gidiyordu. İzleyicimize, dinleyicimize cevap olarak onu söyleyebilirim. Yani bu plansızlıkla Aston Villa maçından çok çok daha kötüsü olabilirdi.
1: Tabii. Bakacağız. Ya biraz da bunlar varsayım abi. Onu da söylemek lazım. Yani şu an Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ve Barcelona ile oynayan tüm takımların çok zorlanacağı kesin. Yani City bile dün artık, yani maç bitse de yani bu işin sonu tatsız bitecek noktasına geldi Paris'e karşı, ki City çok kalbur üstü bir takım. Çok üst düzey bir takım. Bu sezon hani Şampiyonlar Ligi'nde şu an Barcelona ve Paris seviyesine çıkabilmiş bir takım olduğunu ben düşünmüyorum. Hatta sezon boyunca çıkabilecek bir takım olacak mı, onu da merakla bekleyeceğiz. Hani gidişat şu an
0: ben
1: bu...
0: Ben Bayern Münih'in de onları yakalayacağını düşünüyorum. Viking'den 3 yemesine rağmen
1: evet,
0: böyle sistemin ufak ufak oturduğu, kampanyayı da gayet beğeniyorum. Bundan 3-4 hafta sonra Barcelona vari acımasız bir Bayern Münih görebiliriz. Yani Bayern Münih benim sezon başlamadan Barcelona ile birlikte en büyük adaylarından biriydi Şampiyonlar Ligi nezdinde. Tabii ki Paris'e konuşmuyoruz yani, artık 2 senedir Şampiyonlar Ligi alıyorlar.
1: Orada bir o lise sorunu var ya.
0: Bayern Münih diyebilirim yani.
1: O lisede bir sorun var galiba. O lise gidecek mi, kalacak mı, ne olacak? Oraya bir Bayern Münih kafayı taktı şu an. Tabii ben olsam ben de takarım. O lise hani önümüzdeki 10-15 yılın herhalde en değerli 3-4 oyuncusundan

0: biri. Bakalım o lise işini çözebilecekler mi?
1: Müthiş bir oyuncu. Gerçekten müthiş bir repertuarı var. Hani öngöremiyorsunuz birebir kaldığımı. Hani hem yani onu karşılayan oyuncu da öngöremiyor. Biz izlerken biz de ne yapacağını öngöremiyoruz ve her seferinde başka bir şey yapıyor. Yani zihninde devamlı bir şey var. Fake var şeyin, o lisenin. Çok keyifli izlemesi, bilmiyorum. Hani öyle açıklayabilirim. O takıma da yakışıyor bence. Takımın dinamizmine, o oyun karakterine yakışıyor. Umarım çözerler. Yani en azından üst level'a çıktıklarında, yani Paris, Bayern, Barcelona, Bayern, Barcelona, Paris, o tarz eşleşmelerde daha tempolu, daha böyle keyifli o liseyi de göreceğimiz oyun izleriz.
0: Abi çok teşekkür ediyorum. Akşamki maçları
1: Ben
0: da
1: teşekkür ederim
0: tabii
1: Ateciğim.
0: merakla bekliyoruz.
1: İyi yayınlar diliyorum sana da.
0: Çok teşekkürler. Evet, Bülent Tüz bizlerle birlikteydi. Tabii hem Fenerbahçe'yi hem Galatasaray'ı ve diğer Beşiktaş ve Trabzonspor'u da konuştuk. Akşam tabii Trabzonspor ve Beşiktaş da Avrupa sahnesine çıkacak. Temsilcilerimizin maçları Beşiktaş 22'de Hoffenheim deplasmanında olacak. Trabzonspor da saat 19.45'te Kups deplasmanında olacak. Burada tabii güzel nokta, iki temsilcimizin maçı arka arkaya izleme açısından da bizler için de iyi bir durum olacak. Temsilcilerimizin maçlarını da arka arkaya izleyeceğiz diyelim. Şimdi Yüksel Bey demiş ki bence Barcelona harika şekilde gelişmiş bir takım. Tiki taka futbolu oynarken Iniesta, Xavi, Busquets sadece 3 taneydi. Ama şu andaki takımda sanki bu üçüden 3 tane var. Takımın 11'inde 9 futbolcu bu muhteşem üçlü gibi oynuyor ve değişerek oynuyor. Önde de aynı oynuyorlar, geride de aynı oynuyorlar. Bence muazzam. Ya Barcelona'nın seviyesi gerçekten çok ama çok acayip bir seviye. Yani kolay kolay açıkçası oraya çıkabilecek bir nokta değil. Orada şeyi acayip beğeniyorum ama yani hep de söylüyorum, Rodri. Ya Rodri benim herhalde son yıllarda en beğendiğim oyuncu, hatta Yüksel Bey'in dediği Busquets benim oynarken çok sevdiğim bir oyuncuydu. Her zaman hakkını bir türlü veremediğimi hissettiğim bir oyuncuydu Busquets. Çünkü işte Messi, Iniesta, Xavi falan çok ön plana çıkıyordu ama o sistemde Busquets'in rolü çok ama çok acayip bir noktadaydı. Şimdi mesela Rodri'yi izlerken biraz böyle kendi takımlarımızı düşünüyorum. Aynı pozisyonda oynayan oyuncuları düşünüyorum. Yani farkın oralardan başladığını görebiliyorsunuz. Tabii ki de Rodri ile bir oyuncumuzu kıyaslamak çok mantıklı değil veya çok haksızlık da olabilir ama ya futbol bilinci farklı bir şey. Yani şimdi 11 o takım, Barcelona'daki 11 oyuncunun 9'u değil yani 19'u da bu bilinci sahip. Belki hepsi aynı seviyede, aynı performansta oynamıyor olabilir ama yani sadece ilk 11'deki 9 oyuncu değil, 19, 29, 39, artık altyapıya kadar, U13'e kadar hepsi aynı futbol bilinciyle oynuyor. Zaten bu kadar sarsılmamalarının veya tökezlemelerinin bu kadar kısa sürmesinin sebebi de bu. Şimdi bizde sarsıntı hiç bitmiyor. Çünkü sistem sıkı değil. Ama işte Barcelona gibi veya Bayern Münih gibi veya Paris Saint-Germain'in son yıllarda kurduğu sistem gibi. Yani sistem çok sağlam olunca sarsıntılar daha çabuk toparlanıyor. Bunu söylemek lazım. Barcelona da gerçekten bu sezon Paris'le birlikte Şampiyonlar Ligi'nde farklı bir seviyede. Şimdi dün biraz maçların skorlarına da bakalım. Liverpool LASK'ı 6-3 mağlup etti. Liverpool adına da önemli bir galibiyet oldu bu. Feyenoord Como'yu 3-2 mağlup etti ki günün bence zevkli maçlarından biriydi. Shakhtar Ajax'ı 3-1 ile geçti. Arda Turan maç boyunca duygusal anlar da yaşadı. Basın toplantısında da duygusal anlar yaşadı. O da çok önemliydi. Tabii gerçekten Shakhtar'ın da içinde bulunduğu durumlar çok kolay değil. Onu söylemek lazım. Yani onlar da farklı bir hikaye yazmaya çalışıyorlar ki bu galibiyette bence önemliydi. Arda Hoca'yı da tebrik edelim. Onu da söyleyelim. Şöyle bir baktığımda maçlara devam ediyorum. Real Betis Porto'yu 3-2 mağlup etti. Real Madrid Roma'dan 3-1'den döndü, 4-3 mağlup etti. Stuttgart Bratislava'yı 3-0'la geçerken Aston Villa temsilcimiz Fenerbahçe'yi 6-0 mağlup etti. Paris bence haftanın maçında City'yi 4-2 ile geçerken Bodo'da Borussia'yı 1-0'la geçti. Şimdi Bülent Hoca'nın da söylediği gibi gerçekten çok gollü, tarihi bir haftayı da Şampiyonlar Ligi'nde geride bıraktığımızı söylemek lazım. Dört büyük gündemde ben Efe Yamanlar. Kısa bir araya gidiyoruz. Hemen geri döneceğiz.

0: Efe Yamanlar'la Dört Büyük Gündem devam edecek.
1: Reklam.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
4: Ultra mega premium görüntü kaliteli, daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır, çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle.
5: Bugünden yarına Allianz seninle.
4: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
6: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
7: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
1: Reklam bitti.
8: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
0: Futbolda bazı oyuncular vardır. Ligler boyunca çok konuşulmazlar. Manşet olmazlar. Transfer listelerinin zirvesinde yer almazlar. Ama Dünya Kupası başlar, milli forma giyilir. Ve o oyuncular sanki gizli bir tuşa basılmış gibi başka bir seviyeye çıkar. İşte bu kadro kulüp kariyerleri normal kabul edilen ama Dünya Kupası denilince sahneye çıkan turnuva futbolunun gizli yıldızlarından oluşan bir kadro. Kalede Meksika'dan Guillermo Ochoa. Kulüp kariyeri istikrarlı ama sıradan. Ancak Dünya Kupası sahnesinde Ochoa refleksleriyle maçın kaderini değiştiren bir kaleciye dönüşüyor. Penaltılar, yakın mesafe kurtarışları, devlere karşı ayakta kalma becerisi. Ochoa için Dünya Kupası bir turnuva değil, adeta bir vitrin. Sağ bek, Arjantin'den Nahuel Molina. Kulüpte sistem oyuncusu olarak tanımlanıyor. Dünya Kupası'nda ise doğru koşullarla, doğru anlarda ceza sahasına giren bir bek haline geliyor. Final oynayan bir takımda bunu yapabiliyorsanız bu tesadüf değildir. Stoper, Kolombiya'dan Yeri Mina. Kulüp kariyerinde istikrarsızlık ve sakatlıklar ön planda. Ama Dünya Kupası'nda Mina savunmacıdan çok bir hücum tehdidine dönüşüyor. Özellikle duran toplarda olağan şüpheli haline geliyor. Rakipler onu durdurmakta zorlanıyor. Turnuva futbolu yüksek fizikli oyuncuları öne çıkartıyor. Stoper, Joško Gvardiol, Hırvatistan. Zaten iyi bir savunmacı ama Dünya Kupası Gvardiol'u üst düzey bir lidere dönüştürüyor. Sadece savunma değil, oyun kurulumunda da sorumluluk alan bir profil haline geliyor. Büyük sahneler, büyük karakter istiyor. Sol bek, Theo Hernandez. Zaten bir yıldızdan bahsediyoruz. Dünya Kupası'ndaysa fark yaratan bir silah. Hızıyla oyunun yönünü değiştiren, savunmada hücuma geçişleri hızlandıran bir karakter. Turnuva temposu onun atletizmini daha da görünür kılıyor. Orta saha, Sofyan Amrabat, Fas. Kulüpte çoğu zaman göz ardı edilen bir isim. Dünya Kupası'ndaysa orta sahayı tek başına ayakta tutan bir oyuncuya dönüşüyor. Top kapma, pozisyon alma, fizik mücadele, sessiz ama oyunun merkezinde. Orta saha, Arjantin'den Rodrigo de Paul. Kimimiz onu Messi'nin özel koruması olarak da biliyoruz. Kulüp performansı dalgalı ama Dünya Kupası'nda de Paul oyunun görünmeyen yükünü sırtlanan isim oluyor. Pres yapar, denge sağlar, yıldızlara alan açar. Turnuvalar, görev adamlarını sever. Orta saha, Granit Xhaka, İsviçre. Kulüplerinde tartışılan bir lider, Dünya Kupası'ndaysa sorumluluk alan, oyuna yön veren bir kaptan. Uzaktan şutlar, tempo kontrolü ve karakter. Turnuva futbolu liderliği ödüllendiriyor. Sağ kanat, Hakim Ziyech, Fas. Kulüp kariyerinde uyum sorunları yaşıyor ama Dünya Kupası'nda Ziyech tek dokunuşla oyunu değiştirebilen bir yıldıza dönüşüyor. Bir pas, bir orta, bir an. Turnuva futbolu yeteneği serbest bırakıyor. Sol kanat, Şerdan Şakiri, İsviçre. Kulüpte rol oyuncusu gibi görünse de Dünya Kupası'nda Şakiri büyük maçları, güzel golleri seven bir karaktere bürünüyor. Uzaktan goller, kritik anlar, rövaşatalar, yüksek özgüven. O turnuva futbolunun aktif simgelerinden birisi. Forvet, Aleksandar Mitrović, Sırbistan. Kulüpte güçlü bir santrafor ama Dünya Kupası'nda Mitrović fizik gücünü turnuva gerçekliğiyle birleştiriyor. Savunmacıları yıpratan, hava toplarında üstünlük kuran, takımını oyunda tutan bir merkez forvet profili. Turnuvalar böyle forvetleri seviyor. Bu 11 bize şunu gösteriyor. Dünya Kupası sadece yıldızların değil, doğru anda doğru formayı giyen futbolcuların turnuvası.
1: Efe Yamanlar'la 4 Büyük Gündem devam ediyor.
9: Dört Büyük Gündem'de ben Efe Yamanlar, yeniden sizlerle birlikteyiz. Yolumuza devam ediyoruz Radyo Gol'de. Tabii Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı ve Trabzonspor'u hepsini konuşmaya da devam edeceğiz. Artık son saat dilimimize de girdik. Güzel de bir yayın oluyor. Dinleyeceğimizden de bir kez daha hatırlatmamızı yapalım. 212-273-10-10 WhatsApp hattımıza da değerli görüşlerinizi ve sorularınızı bekliyoruz. Hepsini de okumaya çalışıyorum. Şimdi yanımda yine genç kuşağın değerli isimlerinden Kıvanç Derya var. Kıvanç, hoş geldin.
10: Hoş bulduk Efe abi. İzleyicilerimize iyi dinlemeler diliyorum. Sana da iyi yayınlar diliyorum.
9: Şimdi hızlı hızlı hemen gidelim. Aston Villa Fenerbahçe maçıyla başlayalım. Ara ara sana dinleyeceğimizin soruları da olacaktır. Onları da katacağım. Senden bir Aston Villa Fenerbahçe maçı için şöyle teknik bir analiz alayım.
10: Ya Aston Villa Fenerbahçe ağır geldi bence. Zaten Fenerbahçe bu sene deplasmanlarda ne kadar zorlandığını hepimiz biliyoruz. Fenerbahçe aslında 1-0'dan sonra oyunu biraz dengeye oturtabilseydi, özellikle Vedat'la bulduğu pozisyonlarda bir şansı olabilirdi. Eğer Aston Villa'dan değil de mesela Barcelona'dan 6 yemiş olsaydı Fenerbahçe bu kadar gündem olmazdı. Ama İsmail Hoca'nın gerek tercihleri olsun, gerek Asensio'nun yokluğu olsun, ki benim en çok parmak basmak istediğim nokta orası. Hani İrfan Can kazanılmaya çalışılıyor burada. Çok güzel bir şey bu. Ben bunu destekliyorum ama İrfan Can'ın kazanılacağı maç gerçekten Şampiyonlar Ligi ikinci maçı mı? Hani bu beni çok soru işaretine düşürüyor. Ve İsmail Kartal'ın geleceği hakkında da aslında soru işaretleri oluşturuyor kafamda. Çünkü hafta sonu bir reaksiyon alınmadığı takdirde olası bir Alanyaspor mağlubiyeti İsmail Kartal'da yolların ayrımına kadar gidebilecek bir şey. Diğer tarafta Vedat'ın bulduğu pozisyonlar var. Değerlendiremediği pozisyonlar var. Ve Vedat'la Lukaku'nun aslında burada benzer profillerde olması İsmail Kartal'ın elini zayıflatıyor. Çünkü Aston Villa'nın savunmasına baktığımız zaman Pau Torres var. Diğer tarafta Victor Lindelöf var. Ve bunlar ağır stoperler. O yüzden oraları biraz daha delici ve süratli santraforlar olsaydı elinde burada İsmail Hoca'nın, bence Aston Villa karşısında çok daha fazla zorluk çıkarabilirdi. Diğer taraftan Aston Villa tarafından bakmak istiyorum olaya. Şimdi Aston Villa 25 Temmuz'dan beri ilk defa, ikinci defa bir maçı gol yemeden tamamladı. Hani bu çok kötü bir istatistik Fenerbahçe adına. Pozisyonlar da bulduk, bulamadık da değil. Yine İrfan Can'a döneceğim. İrfan Can'ın performansı yeterli değil. Hani hatta çok daha iddialı bir şey söyleyeceğim. İrfan Can Fenerbahçe haricinde şu an Şampiyonlar Ligi'ndeki 35 takım arasında hangisinde ilk 11 başlayabilir 10 numara pozisyonunda, gerçekten söyleyemem sana. Talisca neden gönderildi? Hani madem böyle bir şey var, Talisca'yı neden gönderdin? Asensio olmadığı zaman rotasyonu çöktü işte. Hani 6-0 gibi flash bir skora sonuç, 6-0 gibi bir sonuca imza attı sonucunda. Hani Talisca en azından oyunda biraz çeşitlilik katıyordu senin. Hani Talisca'yı gönderdin, Lukaku'yu aldın. O zaman Lukaku'yu alacaksan Vedat'ı niye ilk başta alıyorsun? Zaten benzer profillerdi. Bu sabah bir haber geldi. Yarın saat 11'de Çağlayan'da bir dava görülecek. Başkan Sayın Aziz Yıldırım, Sayın Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu lojeyi kendine tahsis edilmesi için dava açmış. Ya daha 24 saat olmadı Aston Villa maçı biteli. Ya 6-0'lık bir mağlubiyetten çıkmışız ve kulübün gündemi şu anda bu mu? Gerçekten. Hani cumartesi günü Alanyaspor'u ağırladıktan sonra yine hedef maçlarından biri olacak içeride. Slavia Prag karşılaşması. Eğer bugün sahaya koyduğu oyunu ortaya koyarsa Fenerbahçe yine bir mağlubiyet kaçınılmaz. Hani tam camianın üzerindeki kara bulutlar dağıldı diyoruz. Ardından tekrardan böyle bir şey oluyor. Hani Fenerbahçe'nin acilen buna bir reaksiyon vermesi gerekiyor. Veremediği takdirde havlu atması gerçekten çok uzak bir ihtimal değil.
9: Yani şöyle bir şey var. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Bu maçları, özellikle ilerideki maçları çok hedeflemek çok iyi bir şey değil. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Barcelona Galatasaray maçından önce Hansi Flick'e Real Madrid maçı soruldu. Hansi Flick dedi ki bırakın Real Madrid maçını. Şu an önümüzde Galatasaray maçı var dedi. Şimdi dün İsmail Hoca bu maçı unutalım, Alanyaspor maçıyla devam edeceğiz yolumuza dedi. Güzel. Ama burada şimdi unutulacak da bir hani tamam abi geçti gitti diyebileceğimiz bir Aston Villa maçı da Fenerbahçe oynamadı. Bunu da kabul etmek lazım. Ve şimdi buradan çıkarılacak dersler gerçekten çok fazla. Bak şimdi dinleyicimiz Tevhid Bey sormuş. Galatasaray Aston Villa maçı ne olur, tahmin alabilir miyim? Yani bu tamamen o anki oyuna bağlı bir şey bence. Yani kötü oynarsanız...
10: Osimhen'in profili çok daha uygun buna. Osimhen'in profili çok daha uygun. Aston Villa'nın stoper ikilisini o kadar zorluk çıkarabilir ki Osimhen, ben buna eminim. Çünkü hani dedim ki Pau Torres de Lindelöf'te ağır isimler. Ama Vedat zaten hiçbir zaman süratiyle, sprinterliğiyle öne çıkan bir isim olmadı ki. Lukaku aynı şekilde. Belki bundan 5 sene önceki, 6 sene önceki Lukaku'dan bahsediyorsak tamam diyebileceğim. Ama Lukaku buraya geldiğinde, Lukaku ismiyle geldi buraya. Lukaku performansıyla gelmedi.
9: Peki dün ben açıkçası Greenwood'u da hiç beğenmedim ya.
10: Ya Greenwood bence biraz provoke edildi zaten Aston Villa taraftarı tarafından. Hani Greenwood'a da çok pozisyon vermediler ki Greenwood aslına bakarsan sahada belki de Aston Villa'nın en silik isim Arao Wan-Bissaka'ydı. Hani Wan-Bissaka'nın tarafından etkili olmaya çalıştılar. Tam tersine aslında Metekeş'in karşıladığı Oğuz Aydın çok iyi bir maç çıkardı. Hani sahada olumlu diyebileceğimiz çok nadir şeylerden biriydi aslında Oğuz'un performansı. Ama bu seviyede Vedat'ın yakaladığı gibi pozisyonları değerlendiremeyince bu seviyede affolmayan şeyler bunlar. Çünkü adamlar buldu mu atıyor. Sen atamadığın zaman böyle bir sonuç çıkıyor ortaya. Zaten Aston Villa kaliteli bir takım. 16. sırada olabilirler Premier Lig'de ama hani Premier Lig'in sonuncusu dahi Süper Lig'de zaten iddialı olabilecek konumda kaliteli takımlar.
9: Ya bak Kıvanç, biraz önce şimdi tabii önümde ekranlar da var. Inter Miami maçı vardı MLS'de Amerika'da. İşte Messi'nin oynadığı takım, bir maç özeti ufak şöyle gözümün ucuyla oraya bir baktım. Şimdi mesela hep küçümsüyoruz değil mi? İşte abi Amerika, işte yok şurası yok burası. Ya yani bir sistem var, bir oyun var her yerde. Dünyanın hemen hemen her yerinde artık futbolda bir sistem var. Bir futbol anlayışı var. Bakıyorsunuz tüm liglerin, tüm kulüplerin, tüm milli takımların benimsediği ve körü körüne inandığı, zaman zaman ama değiştirebildiği bir sistem var. Şimdi dün mesela Aston Villa Fenerbahçe maçına bakıyoruz. Aston Villa'nın ne oynadığını 3 aşağı 5 yukarı anlatabiliyorsun.
10: Yani zaten Unai Emery çok uzun süredir başında takımın. Hani Mr. Europa League, gerçekten bu adam Avrupa Ligi'nin sefiri gibi bir şey. Unai Emery'nin zaten senelerde oynattığı oyun ortada. Hiç mi izlemedik maçlarını? Sezon kaç sezon oldu ya Unai Emery geleli Aston'un yanı başına?
9: Geçen sene abi.
10: 4 sezon, 5 sezon mu?
9: Geçen hani sene.
10: Zaten belli bir oyun şablonu var burada Unai Emery'nin. İsmail Hoca hiç mi çalıştırmadı bunlara? Ya affedersin, orta sahayı gördün. Tabiri caizse havlaçma mı oldu orta sahaya? Evet. Hani zaten Kante'nin yokluğu çok ayrı bir mesele. Asensio'nun yokluğu çok ayrı bir mesele. Ama şimdi sen Gendüzi artı İsmail Yüksek'le kurarsan geri hattını, teknik kapasitede çok zorlanıyorsun. Çünkü teknik kapasiteleri bu oyuncuların belli düzeyde. Hani hiçbir zaman İsmail kadife bilek değildi. Gendüzi kadife bilek olduğu için oynamadı o sahada. Ha madem böyle bir şey, Girifancan'ı kazanmaya çalışıyorsun, risk alıyorsun, tamam. Ya o zaman Bartu'ya şans ver. Çünkü Bartu teknik kalite olarak iki isimden de daha kaliteli bir isim. Ayak olarak söylüyorum bunu. Tamam, savunma yönünde İsmail de Gendüz de Bartu'dan daha önemli olabilir ama sen oyun kuramadın ki. Hani Fenerbahçe'nin gelişen bütün ataklarında başrol genelde Oğuz Aydın'dı. Hı hı. Yani Oğuz'un bireysel yeteneğiyle
9: İyi kendi zorlamasını
10: çıkarttığı ataklardı.
9: Oğuz iyi oynadı. Oğuz'un performansı dün iyiydi. Ben Oğuz, hani Fenerbahçe'de beğendiğim nadir isimlerden biri Oğuz'du. Ki Oğuz zaten Avrupa maçlarında gayet iyi oynuyor bu arada.
10: Bence de gayet iyi performans. Dediğim gibi hatta Fenerbahçe adına hani olumlu denebilecek nadir şeylerden biriydi Oğuz'un performansı. Oğuz oyundan hiç düşmedi.
9: Mesela dinleyeceğimizden yorumları da okuyorum. Onur Bey dedi ki Fenerbahçe Roma ile berabere kaldığı maçta 90 dakika bir sistem ile oynadı ve Roma'yı yenebilirdi. Kontra atak oyunu oynadı. Dün bunu neden yapamadı? Sorun neydi? İşte sorun biraz burada bence teknik dokunuşlar. Ya ben şimdi bütün faturayı da böyle hani bir suçlu arayıp bir kişiye yıkmak gibi bir derdim yok. Yani abi İsmail Hoca korkunç bir kadro çıkardı, İsmail Hoca şöyle yaptı, İsmail Hoca böyle yaptı demek hiçbir şeyin çözümü değil. Ama temel anlamda dünkü maç kime yazar dersen, abi İsmail Hoca'ya yazar, kime yazacak zaten? Yani sana bana yazacak hali yok. Sonuçta takımın idaresi İsmail Hoca'da değil mi? İsmail Hoca yazacak. O yüzden bunun da buna da kızılmasını da ben doğru bulmuyorum.
10: Ya bunun aynısını Galatasaray'da Okan Buruk da yapıyor. İki hocanın da hatta Türkiye Ligi özelinde ben söyleyeyim direkt. Hocalarımızın en büyük eksiğini bana kalırsa biliyor musun? Hamle yapmak. Hamle de o kadar gecikiyoruz ki. Bak biz ilk oyuncu değişikliğimizi dakika 69'da yaptık. Yapana kadar zaten 4-0 oldu. Hani ilk yarıda zaten 3-0'lık bir skor var. Hani soyunma odasında bir şey konuşulmadı mı? Hani 3-0 gerideyiz. Demek ki bir şeyler yanlış gidiyor. Bir şey değiştirmem gerekiyor diye düşünmedi mi İsmail Hoca? Hani görmüyor musun orta sahanın durumunu? Top çıkaramıyorsun. Adamlar her geldiğinde atıyorlar. Her geldiğinde atıyorlar. Nicholas Jackson mesela ikinci gol tamamıyla bireyselden çıkarttığı bir gol. Ama demek ki bir şey yanlış oluyor orada. Değiş, adam değiş, oyuncu değiştir, taktik değiştirmeye çalış. Farklı bir şeyler dene. Zaten 3-0 olmuş oyun. Sen 4-0'dan sonra Nene'yi atıyorsun oyuna, Lukaku'yu atıyorsun oyuna. Şimdi Nene mesela ne yaptı? Sene başından beri, sezon başından beri Nene forma şansı bulamıyor. Nene ne yaptı mesela sana? Nene'nin neden Kerem kadar kredisi yok? Senelik 5 milyon euro maaş vermiyoruz diye mi kredisi yok Nene'nin? Hani görev verirsin oynar. O pırpır kanat dediğimiz rolü çok güzel üstlenen bir oyuncu. Tamam yani Oğuz gerçekten iyiydi. Oğuz'u çıkartıp almak zorunda değilsin ama hani bu adam kadroda bu kadar mı yer bulamıyor kendini? Fenerbahçe'nin rotasyonu bu kadar mı dar? Her maç dakika 70'ten sonra hadi Lukaku'yu atayım oyuna. Tamam Lukaku ne farklı yapacak Vedat'tan mesela? Lukaku'nun sana fazladan verebileceği, katabileceği şey ne? Sırtı dönük oyun mu? Vedat'ta da var. Bitiricilik mi? Vedat'ta da var. Hava topu hakimiyeti. Vedat'ta da var. Tamam o zaman niye ilk senaryoda sen Talişka'yı yolluyorsun?
9: Tabii o artık işin arası da biraz geçti Kıvanç. Yani üzerinden de bu kararın üzerinden de vakit geçti artık Fenerbahçe. Veya diğer tüm takımlarımız Avrupa için veya bir Süper Lig eklemesi için devre arasını bekleyecekler. Çözebileceklerse orada çözecekler ama hani güncel olarak elde olan oyuncuları ve genel kadroları düşündüğümüzde biz biraz önce sevgili Bülent Tüz'le de aynı şeyi konuştuk. Ya Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da kadrosu, Beşiktaş'ın da Trabzonspor'un da kadrosu kendi oynadıkları liglerde, Avrupa'daki liglerde önemli kadrolar. Yani buralarda iyi dokunuşlar yapmak ve iyi dokunuşlar

0: kötü bir kadro veya hiç mücadele edemeyecek, bir reaksiyon gösteremeyecek bir kadro değil ki. Ya da Fenerbahçe'nin kadrosu hiç reaksiyon gösteremeyecek, mücadele edemeyecek bir kadro değil ki. Ya ben biraz
1: ben
0: işin bu tarafına takılıyorum.
1: Ben sana bir şey sormak istiyorum. Gerçekten dün İsmail Kartal'ın sahaya sürdüğü 11'de Aston Villa karşılaşmasında şu oyuncu spesifik olarak şu karşılaşmada, şu matchup'ta birebir markajda üstün olur veyahut da bu oyuncu işte bu kanalda güzel işler diyerek yerleştirdiği bir oyuncu olduğunu düşünüyor musun? Ya bana kalırsa Eyüpspor maçından hiçbir fark yok gibi gözüküyor kadro olarak. Planlama olarak, oyun planı olarak. Hani ama normal bir Süper Lig maçına çıkıyormuş gibi. Spesifik olarak bir şeyler teknik, taktik tarafı analiz edilmeden çıkılmış gibi gözüküyor.
0: Şimdi bak, bir dinleyicimiz yayının ilk bölümlerinde yazmıştı. Rize Spor aslında Fenerbahçe'ye mesajı verdi. Ama Fenerbahçe bu mesajı alamamıştı. Çünkü Rize Spor Fenerbahçe maçında da Fenerbahçe iyi bir performans, hani oyun anlamında göstermemişti ama çok kaliteli
1: ayak. Kesinlikle skor 3-0 ama bireysel isimleriyle.
0: Tabii kaliteli ayaklarla birlikte o 3-0'lık sonuç gelmişti ama Rize Spor Fenerbahçe'ye orada bir mesaj vermişti. Yüklendiği pozisyonlar, yani golü bulabilirdi. Şimdi dün Aston Villa ne zaman gelse sorun çıktı. Demek ki buralarda bir teknik anlamda bir yetersizlik olduğu kesin. Tabii önünde Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde, Galatasaray'ın da keza öyle, uzun bir süreç daha var. Yani daha 6 maç daha var. Ama bu alınan sonuçlar ve bu psikolojik gerileme takımlarımızı geri götürebilir. Çünkü şimdi Fenerbahçe'de, Galatasaray'da önemli takımlarla oynamaya devam edecek. Kolay maçlar değil. Şampiyonlar Ligi'nde artık kolay maç yok. Yani dün işte, dün de salı günü de temsilcilerimizin maçı dışındaki diğer maçlara baktığımızda gerçekten kolay maç yok. Yani öyle takımları artık, o takımları küçümseme, yok işte bu liginde şu sırada bu formsuz, bu şöyle bu böyle demenin gerçekten çok bir lüzumu yok. Çünkü burası Şampiyonlar Ligi, burası Avrupa. Burada şimdi mesela akşam Beşiktaş-Hoffenheim maçı var. Hoffenheim de Bundesliga'da son sıralardı. Ama ben Beşiktaş'ı neden avantajlı görüyorum? Hoffenheim son 5 maçta bir galibiyet alabilmiş ve çok gol yiyen bir takım. Dağınık bir takım.
1: Hani bak, orada da diyoruz ya 17. Hoffenheim. Hoffenheim'in tek galibiyeti var Bundesliga'da. Hoffenheim'in galibiyeti olan tek maç şu an Şampiyonlar Ligi'nde 4. sırada olan Stuttgart'a karşı. Hani kolay maç gerçekten yok. Senin maç seçme gibi bir lüksün de yok. Hani yok. Neden bu şekilde ilerleniyor hala? Çünkü bak, Şampiyonlar Ligi önelemeleri, bunun öncesine gidelim, 2 ay öncesine gidelim. Takım zaten alarm verdi Lyon karşılaşmasında. Hani gol iptal olmasaydı ne olacaktı? Fofana'nın golü iptal olmasaydı şu an bizim yerimize Lyon olacaktı burada. Takım zaten alarm veriyor. En yakından izleyicimiz söylemiş zaten, Rize Spor maçı. Rize Spor maçında sen o pozisyonu Ahmet Kutucu'ya veriyorsun. Ama o pozisyonu sen Manzambi'ye verdiğin zaman, Nicholas Jackson'a verdiğin zaman, John McKean'e verdiğin zaman atıyorlar. Aradaki fark bu.
0: Hı hı.
1: Bakalım. Kalibre farkı var zaten. Şu anda bir kalibre farkı var Fenerbahçe'nin oynadığı takımlarla arasında. Ki bana kalırsa Roma, Aston Villa'dan daha zorlu bir maç. İsim olarak en azından.
0: Ya sadece tam sezondaki performans olarak da öyle. Şimdi Roma'nın dünkü Real Madrid maçı, evet geriden gelerek maçı verdiler Real Madrid'e ama Roma'nın performansı da kallavi bir performans yani. Ama işte
1: ama Roma maçından bu yana ne değişti?
0: İşte o ya, bakıyorsun bak, Roma Fenerbahçe maçından sonra kendi performansını sürdürmeye devam ediyor. İşte kendi Serie A'da bir Como beraberliği aldı. İşte Real Madrid'e karşı iyi bir performans gösterdi. Biraz daha yetenekli olsa belki maçı da bitirme noktasına gelebilirlerdi ama şimdi bakıyorsun Roma bir stabilde devam ediyor hayatına. Fenerbahçe'ye bakıyorsun, dalgalanma var. Şimdi bu dalgalanmalar yani bitmiyor.
1: Deplasmanda olduğu için böyle oldu. Sorun deplasmansa eğer, dün Aston Villa taraftarının sesi çıkmıyordu.
0: Yok, Fenerbahçe taraftarı dün çok iyiydi deplasmanda.
1: Hani bu mu? Roma maçında neyi yanlış gördün de değiştirmeye çalıştın? Hani Roma maçında, çünkü Fenerbahçe bana kalırsa 3 puana daha yakın olan taraftı.
0: Kaçırdı. 3 puanı
1: Fenerbahçe
0: kaçırdı.
1: Fenerbahçe bence elinden Roma'yı kaçırdı.
0: Evet evet. 3 puanı Fenerbahçe kaçırdı. Ben orada aynı şeyi hep söylüyorum. Roma maçı Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı, özellikle ikinci yarısı Fenerbahçe'nin oynadığı en iyi futbollardan biridir. Belki en iyisidir. Öyle söyleyeyim.
1: Ya bir örnek vereceğim. Amerikalıların çok sevdiğim bir lafı vardır. If it ain't broke, don't fix it. Bozuk değilse tamir etme. Neyi bozuk gördün tamir etmeye çalıştın İsmail Hocam? Olmadı çünkü. Daha çok bozdun. Hani vanayı tamir etmeye çalışırken vana patladı bir anda.
0: Evet. Yani
1: Fenerbahçe'nin oyun olarak o kadar, bu arada istatistiklere baksan, skoru kapatsan Fenerbahçe 6-0 kaybetti demezsin. Ama bu seviyede, bu arenada sen bulduğun pozisyonları atamıyorsan kusura bakma, eleştirileceksin. Eleştiriyi kaldıramıyorsan da madem öyle Ramon

0: maçından sonra dediğin şeyi, dün Astomya maçının sonrasında basın toplantısında tekrar söyle. Ben bu görevi yapamıyorum. Bir seneyi heba etmek yerine 6. 7. haftadan yolları ayıralım. Ben Fenerbahçe'nin çocuğu İsmail Kartal olarak kalmaya devam edeceğim. Bir sonraki yerime gelecek kişi başarılar deyip görevi bırak. Yapamayacaksan eğer.
1: Tabii. Şimdi Kıvanç, senden çok kısa bir nefes isteyeceğim çünkü hakemler açıklandı, Süper Lig hakemleri açıklandı. Bir onları hemen son dakika olarak vereceğim. Sonra zaten Beşiktaş ve Trabzonspor'la devam edeceğiz.
0: Galatasaray'ı değerlendirmedik daha.
1: Evet, Galatasaray'ı da araya sıkıştıracağız. Şimdi Çorum Çaykurize Spor maçında bu hafta hakem Davut Dakul Çelik olacak. Erzurumspor Eyüp Spor maçında Erdem Mertoğlu, Gençlerbirliği Galatasaray maçında Reşat Onur Coşkun Ses, Ahmet Sportif Faaliyetler Konya Spor maçında Ozan Ergün, Fenerbahçe Korendon Alanya Spor maçında Çağdaş Altay, Pazar günü ise Kasımpaşa Samsun Spor maçında Fatih Tokayil, Kocaeli Spor Göztepe maçında Alper Akarsu, Başakşehir Gaziantep maçında Alparslan Şen ve haftanın kapanışında Trabzonspor Beşiktaş derbisinde de Cihan Aydın görev alacak. Tabii hakemleri de yarın da özellikle yine dört büyük gündemde değerlendireceğiz. Bağlantılarımıza konuşacağız. Kıvanç, Galatasaray'la devam edelim. Araya bir Galatasaray sıkıştıralım, sonra Beşiktaş ve Trabzonspor'la hızlı hızlı devam edelim.
0: Yani bakıyorum şimdi Galatasaray Barcelona'dan 4-7 ama ya Barcelona şu an kime 4 atsa şaşırmazsın.
1: Yani Paris falan olması lazım.
0: Yani verebileceğin takım sayısı bir elin parmakları zaten bulmaz da. Hani belki iki takım örnek verebilirsin. Barcelona'nın şu anda 4 atamayacağı bir takım yok gibi geliyor bana. Hani tabii, bir sistem tabii oturtmuşlar. Bir sistemin dişlileri var ve dişlilerin hepsi kendi işini çok iyi yapıyor. Her biri. Aslında Galatasaray 2-0'ı buluyordu neredeyse. Ama o ikinci golün iptali Barcelona'yı şöyle bir silkeledi, kendine getirdi. Ondan sonra zaten oyunun üstünlüğü tamamıyla zaten maç boyu Barcelona'daydı. Barcelona ondan sonrasında işi biraz daha ciddiye alarak 4-1'le net bir şekilde geçti Galatasaray'ı. Burada istatistiklere baktığımızda ne dikkat çekiyor? Pas sayısı. Hani Galatasaray %74 bir isabetli pas oranına sahipken Barcelona %91 ve Barcelona bunu yaklaşık 700 pasta yaptı. Galatasaray 275 pasta yaparken bu istatistiği Barcelona 700 pasta yaptı. Ve istatistik bu kadar farklı olunca aslında ne öne çıkıyor burada? Galatasaray'ın önde yaptığı o presin hiçbir işe yaramadığını gösteriyor. Zaten Osimhen'i oyundan düşürmenin yolunu bulmuştu. Biliyordu da Hansi Flick zaten. Galatasaray'ın herhangi bir maçını izleyen kişi Osimhen'in en sorunlu noktasının offside olduğunu biliyordur. Evet, bakıyoruz Hansi Flick'e. En büyük alameti farikası zaten dediğimiz gibi offside uzakları. Osimhen 6 kere offside'a düştü. Hani Osimhen'i bu kadar etkisiz kıldıktan sonra Galatasaray zaten skora gitmekte çok zorlanıyor. Burada Galatasaray adına olumlu çıkarılabilecek şey ne? Batrakov'un performansı. Batrakov'un ilk gol attığı maçın Barcelona maçı olması. Eminim Batrakov'a da bir motivasyon vermişti. Öbür taraftan Okan Hoca'nın performansına bakmak istiyorum ben. Stoper'de Jakob Sergi'ni ben çok beğendim bu arada. Çünkü Barcelona'daki bütün kanat oyuncuları, bütün oyuncular hatta neredeyse sprinter oyuncular. Ve neredeyse %99'u, ki bu aslında Şampiyonlar Ligi'ndeki oyuncuların %99'u Abdülkerim Bardakçı'dan daha süratli oyuncular. O yüzden ben Jakob Sergi'ni beğendim. Ama Eren'in teknik kapasitesinin Yamal'la karşılaşmaya yeterli olduğunu düşünmüyorum. Ki yapılan ikinci asist, Anthony Gordon'a yaptığı asist de zaten hani belki futbol tarihinde çok ender görülen bir çalım yedi Eren orada. Eren'i burada suçlayamazsın. Karşısında belki tarihin en yetenekli oyuncularından birisi var. Henüz 20 yaşında. Hani Barcelona'nın geleceği, elması, her şeyi Lamine Yamal. Ben orada Jakob Sergi'ni çok beğendim. Onun özellikle üzerine basmak istiyorum ki o da zaten söyledi. Dani Olmo tercihini beklemiyorduk Santrafor'da. Tahmin ettiğim kadarıyla Okan Hoca Gabriel Jesus'la ben Jakobs'u orada meçlerim gibi düşündü ama işte Barcelona olunca, karşında Hansi Flick olunca yapılan planların çok bir önemi kalmıyor.
1: Evet, temsilcimiz de Şampiyonlar Ligi'nin yoluna tabii devam edecek. Şimdi bu akşama dönelim. Bu akşam Beşiktaş Hoffenheim deplasmanına çıkacak. Beşiktaş'tan başlayalım. Burada Vlahovic'in eksik olduğunu söylemek lazım. Vlahovic olmayacak ama Hoffenheim'in de son maçlarda ciddi sorunlar yaşadığını görüyoruz. Şöyle bir Beşiktaş'la alakalı bir ufak bir muhtemel 11 geçeyim istersen. Kalede Nübel, Rıdvan, Emirhan, Akbadu, Murillo, Salih, Olaytan, Orkun, Poku, Trossard ve muhtemel 11.
0: Evet, Çen'den de yararlanamayacak bu akşam Beşiktaş, evet. Open'in kaydında. Çen ve Vlahovic'in eksikliğinde formayı İtalyan'ın ve Poku'ya vermesi bekleniyor. Ya burada Open'in tarafından bakmak istiyorum. Çünkü Beşiktaş zaten yakından takip ediyoruz. Beşiktaş gerçekten iyi performans sergiliyor. İtalyan'ın dokunuşları gerçekten Beşiktaş'a çok olumlu katkıda bulunuyor. Dikkat edilmesi gereken

0: isim, ben burada Adam Hiosek'in ismini vermek istiyorum. O da güzel bir milli ara geçirdi. Çekya belki 4 maçta 4 mağlubiyet aldı ama her maçta takımın ayakta kalan oyuncusu olmayı başardı Adam Hiosek. Ki biliyorsun normalde Çekya milli takımın 9 numarası Patrick Schick'e ait ama eline geçen fırsatı ben iyi değerlendirdiğini düşünüyorum. Dikkat edilmediği takdirde de Çek oyuncunun Beşiktaş savunmasına zorlu anlar yaşatabileceğini düşünüyorum. Tabii Hoffenheim'ın en büyük artısı hücum futbolu kendileri adına. Ama hücumda ne kadar başarılı oluyorlarsa savunmada bir o kadar aksıyorlar. Ve eminim ki onlar da ilk maçta zaten Yunanistan temsilcisi Ofi'ye 2-0 mağlup olmuşlardı. 2-0 mağlup oldukları maçta bu arada Ofi'den daha çok gol pozisyonuna girdi Hoffenheim. Gerek XG olarak olsun gerek sahadaki oyun olarak olsun Ofi'den daha üstün bir oyun sergilediler. Ama savunma çok aksıyor. Savunma bu kadar aksadığı senaryoda ben Beşiktaş'ın Hoffenheim karşısında gol veya goller bulabileceğini düşünüyorum. Bulduğu pozisyonları değerlendirmenin siyah beyazlar için çok önemli olduğunu düşünüyorum burada. Eğer bunları değerlendirebilirse Beşiktaş'ın Hoffenheim deplasmanından puan veya puanlar çıkarması bana kalırsa sürpriz olmayacaktır.
1: Evet, ben de bugün Beşiktaş'ın bir adım, hatta bir buçuk adım önde olduğunu düşünüyorum. İtalyano bu maçlarda iç saha gibi oynamamız lazım dedi basın toplantısında. Deplasmanlarda da kazanmak istiyoruz dedi. İtalyano'nun açıkçası bu Beşiktaş yolculuğunun iyi başladığını düşünüyorum. Yani
0: kesinlikle öyle.
1: Gerçekten kesinlikle. Bu süreç iyi başladı. Şu an Beşiktaş'ta İtalyano'nun etkisi de oldukça hissediliyor. Bugün hani Vlahovic'in olmaması tabii ki de bir sorun ama biraz önce yine dinleyeceğimiz de duymuştur. Aynı şeyi söyledim. Yani Beşiktaş'ta takım sezon başından beri diri gözüküyor. Yani şimdi mesela oh bugün bence ilk 11'de başladığı için sırıtmayacaktır. Gol atar atamaz veya performans olarak nasıl bir durumda olur bilemem. Ama ilk 11'de o en azından işin mücadele kısmında ben mesela sırıtacağını düşünmüyorum.
0: Ya Oh'un doldurması gereken yer Vlahovic'in yeri olduğu için belki burada biraz Beşiktaş taraftarının gözüne batabilir ama dediğin gibi Italiano'nun yaptığı şeyin bence en güzel yaptığı şey oyuncuların hepsini hazır tutuyor. Hani dikkat ettin mi bilmiyorum. Beşiktaş daha önceki maçların hepsinde 5 oyuncu değişikliği hakkında hepsini kullanıyor. Rotasyonu genişletmeye çalışıyor Italiano. Çünkü o da biliyor çok sıkışık bir fikstür var. Hani şu 15 gün içerisinde Beşiktaş 4 maça çıkıyor neredeyse. Bu maçtan sonra pazartesi günü çok zorlu bir Trabzon deplasmanı var.
1: Tabii.
0: 72 saat sonra kendi evinde Crystal Palace ağırlayacak mesela siyah beyazlılar. Vlahovic'in durumunu merak eden izleyicilerimiz için söyleyelim. Hatta kibar tabirle söyleyelim. Vlahovic midesini üşüttü. Hiç planda olmayan bir şeydi bu. Vlahovic'in de Beşiktaş Trabzonspor deplasmanında ondan faydalanmak için teknik ekip elinden gelen her şeyi yapıyor. Ki ben yetişeceğini düşünüyorum açıkçası Trabzonspor karşılaşmasına. Çok zorlu bir fikstürü var dediğim gibi. Önce bugün Hoffenheim deplasmanında konuk olacaklar. Ardından pazartesi günü Trabzonspor deplasmanı gelecek kendi evinde Crystal Palace. Ardından tekrardan kendi evinde Başakşehir'i ağırlayacak. Kocaeli Spor'u yenerek aslında bu zorlu fikstüre iyi bir başlangıç yaptılar. Eğer bu 4 maçta kayıpsız geçerse Beşiktaş'ın ben sene içinde çok daha iddialı bir konuma geleceğini düşünüyorum.
1: Vallahi bak çok güzel bir açıklama Salih Özcan maç öncesinde dedi ki basit hatalar yapmazsak iyi bir maç çıkartırız. Yine bu hafta çok dillendirdiğim bir şey bu. Dinleyeceğimiz yine diyecek ki Efe sen bunu söylemiştin. Yani şu basit hata işi var ya. Ben yani dün Fenerbahçe maçını izlerken de aynısını hissettim. Barcelona Galatasaray maçını izlerken de aynısını hissettim. Ya şu basit hatalardan bir türlü kurtulamıyoruz ya. Gerçekten o kadar basit, o kadar anlamsız hatalar oluyor ki. Ya ve ben bunun hepsinin performanstan daha çok konsantrasyon eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyorum.
0: Ya bir kere fiziksel olarak da önce biz mental olarak oyundan düşüyoruz. Bunu toparlamamız gerekiyor önce. Çünkü gol yedikten sonra aman dünyanın sonu geldi. Dönemeyiz artık. Bitti. Zaten karşımızdaki Aston Villa, zaten karşımızdaki Barcelona. Biz bir kere sahaya çıkarken bunun bilincinde olmalıyız. Maç sahada oynanıyor. Oynanmıyor olsa dün Bayern Münih'te ikinci puan kaybetmezdi zaten. Her zaman bir şansın var. 1-0 düşsen de farkın var. 3-0 düşsen de farkın var. Ki daha önce bunları tecrübe etti takımlarımız. İşte Beşiktaş Benfica'ya karşı etti. Fenerbahçe Ren'e karşı etti. Galatasaray daha önce Manchester United'ı yendi. Liverpool'u yendi. Hani yenebiliyorsun. Çünkü maç sahada oynanıyor sonuç olarak. Ama sen gol yedikten sonra neden dünyanın sonu gibi davranıyorsun? Mental olarak oyundan düşmeye gerek yok. Hani diyorum ya ilk yarı 3-0 girildi Fenerbahçe maçına devre arasına. İkinci yarı konuş de farklı bir şeyler dene. Hamlede bulun. Neden bir şey değiştirmiyor? Zaten 3-0 oldu. Kaybettik kafasına girdiysen zaten o maç bitti.

0: bence o kafaya girdi mi İsmail Hoca? Girdi. Ki sonucunda da 6-0 gibi net bir skor çıktı ortaya.
1: Şimdi bakıyorsun mesela Barcelona maçında Galatasaray devre arasında 1-1'le gitti. Yani ortada hiçbir şey yok. Sonuçta maç berabere. Ama ikinci yarı bir başladı. Yani sanki maç ilk yarı 5-1 bitmiş gibi. Ya bu işte bu motivasyon eksikliği, bu gol yedikten sonra geri dönememe hikayesi veya maçın içinde olumsuz bir durum olduğunda maçtan tamamen kopma hikayesini şu üzerimizden ülkecek atamıyoruz. Ülke futbolu bunu bir türlü atamıyor. Ya mesela diğer branşlara bakıyorsun, basketbolda bu kırıldı. Bir ara basketbolda da öyleydi. Yani geri düştüğümüz an eyvah diyorduk, maç gidiyor. Veya voleybolda. Şimdi kadın erkek voleybol takımlarımızda ve milli takımlarda bakıyorsun, hiç pes etme gibi bir hissiyat hissetmiyorsun. Tamam diyorsun, geri dönecek milli takım, geri dönecek veya kulüp işte geri dönecek. Ya futbolda bu umutsuzluk ve bir anda yüklenen olumsuz havayı ben anlamıyorum. Bundan da kurtulmamız lazım. Kadir Bey de çok güzel mesaj atmış. Üstad, program çok iyi ilerliyor. Dinlemekten büyük keyif alıyoruz. Belki de ilk defa bu kadar realist güzel yorum yapan bir arkadaş. Telefondaki arkadaş ismini söylemek lazım. Tabii Kıvanç Bey Kıvanç derdi.
0: Sağ olsun var olsun izleyicimize. Sağ olsun var olsun.
1: Vallahi Kadir Bey'e de teşekkür ediyoruz. Yani bir tek işte üstümüzden bu şeyi atmamız lazım. Kıvanç, istersen bir Trabzonspor'la kapatalım. Trabzonspor da bugün kup deplasmanında olacak. Ben yine topu sana atarken şunu söyleyeceğim. Trabzonspor'un kadrosu Konferans Ligi'nin üstünde. Onu söylemek lazım. Böyle de bir performans bekliyorum ben Trabzonspor'dan. Yani sadece yani böyle deyip geçmeyeceğim.
0: Bence yıllardır hasret olduğumuz o Avrupa Kupası'nı getirmek için çok avantajlı bir pozisyonda. Hani baktığımız zaman gerçekten Trabzonspor'un kalitesinin üzerinde diyebileceğim tek takım Atalanta benim. Diğerleriyle dişeniz çekişiriz, yeneriz, yeniliriz, olabilecek her türlü sonucu açık. Ama gerçekten Trabzonspor'un üstüne diyebileceğimiz tek takım Atalanta burada. Ha, dileriz finale kadar gelmez, finale kadar ilerleriz. Finalde gelir, tek maç performans zaten çok önemli. Tek maçta yeneriz Atalanta'yı, o çok özlediğimiz kupayı memlekete getiririz. Trabzonspor bugün Kups'a karşı deplasmanda konuk olacak. Finlandiya'ya gitti Trabzonspor'la. Vibe olmayacak. Sidney Lopez Cabra'nın kırmızı kart cezası var. Onun yerine Vibe'un yerine Samet'in ilk 11 başlaması bekleniyor. Yani Beşiktaş tarafından baktık aslında. Kups maçının çok fazla değerlendirecek bir taraf olduğunu düşünmüyorum ben. Ben burada mutlak parada 3 puan. 3 puanı almak zorunda burada Trabzonspor. Çünkü harici bir sonucu ben kabul etmiyorum. Eminim ki Thomas Reis de kabul etmiyordur. Eminim Trabzon halkı da kabul etmiyordur. Çünkü Trabzonspor'un özellikle son böyle 15-20 günde milyar öncesi, milyara dönüşü gösterdiği şeyler bize bunu hayal ettiriyor. Salah'ın formu çok göz dolduruyor. Pazartesi oynanacak maçta gol krallığının ilk 3 sırasındaki 2 isim karşı karşıya gelecek. Muhammed Salah ve Dusan Vlahovic. Orada da isimlere çok büyük iş düşecek. Bütün gözler onların üstünde olacak. Dilerim Vlahovic ile iyileşir. Bütün iki tarafa da çok güzel maç seyrettirirler. Beşiktaş savunması da beni hala tam olarak böyle ikna edememiş tek bir isim var, Rıdvan. Rıdvan'ın eşleşmesi burada Salah'la olacak. Bakalım, bence Hoffenheim maçı bugün, Hoffenheim maçındaki Rıdvan performansı aslında bence Trabzonspor'a karşı bir değişiklik olur mu o bölgede, olmaz mı? Bence onu belirleyecek şeylerden birisi olacak.
1: Bence de. Tabii şimdi Beşiktaş ve Trabzonspor'un temsilcilerimizin, evet bu akşam Avrupa'da maçı var ama ikisinin de aklının bir kısmı pazartesi günü oynanacak derbiye de gidiyor. Çünkü Süper Lig'de de biliyorsun puan durumu da şu an herkes o kadar yakın ki birbirine. Mesela Trabzonspor Beşiktaş'ı pazartesi günü yenerse üstüne çıkmış oluyor. Puan olarak Beşiktaş geçmiş oluyor.
0: Direkt maç fazlasıyla lider oluyor aslında. Evet. Diğer takımda puan kaybettiği noktada liderliğe yükseliyor. Tabii Fenerbahçe'nin, Ahmet'in, Galatasaray'ın aynı anda puan kaybetmesi gerekiyor. Tabii. Ama hani dediğin gibi aralık çok dar. Sadece 3 puan ayırıyor zaten birinciyle beşinciyi burada. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor'un 4 büyüğümüzün ilk 5'te yer aldığını görüyoruz burada. Hı hı. Ahmet orayı ayıran taraf, ilk 2 ile 4-5'i ayıran taraf. Onlar çok formda bu arada, tabii iyi bir kadroları var, iyi bir oyun sergiliyorlar. Ama Ahmet'in performansının ben süreceğine inanmıyorum açıkçası. Bütün sezon genelini yayabileceğine inanmıyorum.
1: Kolay değil.
0: Efendim?
1: Kolay değil tabii ya. Bütün sezon dört büyükle mücadele etmek kolay bir iş değil.
0: Onların en büyük avantajı Avrupa olmaması. Çünkü takvim gerçekten çok dar. Hani bak dedim ya sana, Beşiktaş Trabzonspor deplasmanında konuk olduktan 72 saat sonra evinde Crystal Palace'ı ağırlayacak. Palace bu sene çok iyi gözükmüyor olabilir Premier Lig'de ama dediğim gibi ölüsü dahi Premier Lig takımının Süper Lig takımlarına karşı kafa tutar. Her türlü tutar.
1: Tabii. Şimdi Hollanda'dan dinleyicimiz demiş ki mental olarak düşüşün sebebi takımın hocanın oyun planına güvenmemesi, özellikle de Fenerbahçe'de. Hollanda'dan
0: ya
1: Mustafa
0: bence Bey. Öncesinde maç kapatma sorunumuz da vardı bizim. Öne geçtiğimiz maçları kapatamıyorduk. Dediğin gibi futbolda, basketbolda öne geçtiğimiz zaman zaten karşımızdaki rakip bizden güçlü, illaki atarlar. Galatasaray bunu son dönemde biraz daha açmayı başardı. Ama Fenerbahçe hala o konuda sorunlar yaşıyor. Ama bu sorun sadece Avrupa'da yaşanıyor nedense. Dikkatini çekti mi bilmiyorum. Süper Lig'de mesela bir Anadolu kulübüne karşı büyük takımlarımızdan biri geri düştüğünde varını yoğunu sahaya koyup saldırmaya başlıyorlar. Mesela Kasımpaşa maçı çok güzel örnek buna. Galatasaray 10 kişi kaldı. 1-1'ye kaldı Kasımpaşa. Ama Galatasaray o kadar saldırmaya başladı ki Galatasaray sonuçta 3-1'lik skoru aldı. 3 puan alıp evinden ayrılmayı başardı. Neden Avrupa'da bu sorunu yaşıyoruz? Ben bunu çözemiyorum. Neden bu kadar gözümüzde büyütüyoruz rakiplerimizi? Hani çünkü sen diyorsun ki işte adamların bütçesi, oynadığı futbol tamam. Bizim de ayırdığımız çok ciddi bir bütçe var ya. Hani Galatasaray'ın santraforu şu an 75 milyon euroya alındı. Fenerbahçe Greenwood'u 40 milyon euronun üzerinde aldı. N'Golo Kante'ye 15-20 milyon euro bandında maaş ödüyor. Hani bunlar az paralar değil gerçekten. Bu kadar yatırımın olduğu yerde başarı beklemek de biz izleyiciler olarak en büyük hakkımız bence.
1: Tabii. Yani bu kadroların hakkı çok daha fazla. Onu söylemek lazım. Ama işte burada bazı, ben dün de sosyal medyada da yazdım. Romantik bakış açılarımız var. Onu söyleyelim. Romantik bakış açılarımız var. Böyle klişelerimiz var. Kafamızı hani zihnimize alamadığımız bazı düşüncelerimiz var. Ya bu kadrolara da bu şeylere de yazık oluyor biliyor musun? Bu harcamalara, bu emeklere de bazen bu işte
0: tabii
1: değişmeyen fikirlerden dolayı gerçekten yazık oluyor. Onu da söylemek lazım. Şimdi dinleyicimiz Özcan Bey demiş ki Radyo Gol ailemize yeni biri katıldı galiba. Sizi tanıyamadım ama hoş geldiniz. Konuğumuzu da tanıyamadım. Yeni sese, yeni renkler katıldı aramıza, anlaşılan demiş. Evet Doğan Bey, ben Efe Yamanlar. Bundan sonra saat 14 ve 16 arasında 4 büyük gündemde sizlerle birlikte olacağız. Kıvanç'la da yavaş yavaş bağlantımızın sonuna geliyoruz ama Kıvanç, yani son söylediğimizden devam edelim biraz. Bu kadrolara da yazık olmasın. Benim beklentim bu. Dört büyük kulübümüzde, hatta diğer tüm kulüplerimizde de bu kadar emek, bu kadar para harcanıyor ki biliyorsun geçtiğimiz günlerde dört büyük kulübün borcu da açıklandı. Orada da iş çok acayip bir yere doğru gidiyor. Hani bu kadar bir borcun altına girip bundan çok daha fazlasını yapmak bence hem ülkemizdeki futbol severler için, hem biz basın, hem basında çalışanlar için, herkes için çok daha önemli.
0: Yani dediğin gibi çok ciddi bir para harcaması var. Çok ciddi borçlar var. Şimdi bak Trabzonspor'u konuşuyoruz. Konferans ligi diyoruz. Ne hayal ettiriyor sana Trabzonspor deyince? Konferans ligini ülkeye getirmesi.
1: Tabii final oynaması lazım bu kadroyla Trabzonspor'un.
0: Tabii çok affedersin. Geçtiğimiz senelerde bakıyoruz. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde bize ne hayal ettiriyor? Konferansı getirmeyi, Avrupa'yı getirmeyi. Ama sonucunda ne oluyor? Ya bir de o kadar pis pisine gidiyor ki. Mesela Fenerbahçe'nin konferansı alamadığı sene. Olympiakos'a şampiyon elendik ya. Hani Olympiakos baktığımız zaman orada gerçekten Fenerbahçe taraftarını sene başı bir yol çizdesen finale kadar Olympiakos'u oraya koymazdı. Hani başkası yapabiliyor, biz neden yapamayalım ki? Bizim harcadığımız bütçenin belki de onda birini harcıyor Yunanistan takımları. Çok ciddi paralar harcıyoruz. Bunun karşısında başarı bekliyoruz. Hayaller kuruyoruz. Ülkemize bir Avrupa Kupası daha gelsin. Ülkemiz daha başarılı yollarda olsun. Barcelona'yı mesela Galatasaray yense ben milli takım kazanmış gibi sevinirim ya. Hani çünkü Avrupa'nın bir debini bu kadar büyük, bu kadar formda bir takımın yendiği zaman Galatasaray, ya eminim ben Beşiktaşlısı, Fenerlisi, Galatasaraylısı, Trabzonlusu, hiç fark etmesin, herkesi mutlu eder.
1: Tabii. Yani bakalım süreç nasıl ilerleyecek göreceğiz. Kıvanç Derya, çok teşekkür ediyorum sana. Güzel bir değerlendirme oldu.
0: Ben çok teşekkür ederim. İzleyicilerimize iyi dinlemeler diliyorum. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.
1: Çok teşekkür ederiz. Evet, Kıvanç Derya bizlerle birlikteydi. Tabii genç neslin, basında genç neslin değerli isimlerinden biri. Yorumlarıyla da bizlere de destek oldu, destek kattı diyelim. Şimdi akşamı da söyleyip yavaş yavaş yayını da kapatacağız. Yaklaşık 3 saattir de sizlerle birlikte burada futbol gündeminde değerlendiriyoruz. Trabzonspor saat 19.45'te KUPS deplasmana çıkacak temsilcimize başarılar dileyelim UEFA Konferans Ligi'nde. Beşiktaş ise saat 22'de Hoffenheim deplasmanında olacak. İki temsilcimize de başarılar diliyoruz. Fenerbahçe ve Galatasaray bu hafta bizi Avrupa'da biraz üzdü.

ama Beşiktaş ve Trabzonspor'la da tesellimiz olur diye umut edelim ve yarın saat 16'ya kadar sizlere de hoşça kalın diyelim. Ben Efe Yamanlar, 4 büyük gündemde yarın yine saat 14'ten 16'ya kadar sizlerle birlikte olacağım. Hoşça kalın.

0: ve Yamanlarla dört büyük gündem sona erdi.
1: Reklam.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
4: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
1: Reklam bitti. Reklam.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
1: Reklam bitti.
6: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
7: Maçtan sonra bunu gayet normal şekilde anlatan bir teknik adamları var. Diyor ki olabilir. Ders çıkardı. Biz devamlı ders çıkartıyoruz. Gençler Birliği maçından sonra ders çıkartıyoruz. Beşiktaş maçından sonra ders çıkartıyoruz. Aston Villa maçından sonra ders çıkartıyoruz. Yani her mağlubiyetten sonra ders çıkartacaksak vah bizim halimize.
8: Bu Okan Hoca'da da var olan bir şey.
7: Onda da var. Ders çıkarma teknik adamların hepsinde var. Sergen Yalçın'da da çok vardı o. İki. Biz burada dün sabah siz haber masası yaparken ben yayına bağlandım. Maçla ilgili tahminlerimi konuşurken ben dedim 11'i gördükten sonra bir tahmin yapacağım. Ben dün maç önü yayını yaparken Fenerbahçe 11'ini gördüğünde eyvah dedim. Çünkü Fenerbahçe Aston Villa'ya Rize Spor muamelesi yapamaz.
8: Sadece İrfan 10 numara işinden
7: İrfan mi? İrfan 10 numara olmaz. İrfan'ın suçluyu bak bu arada. Asensio da olmaz. Sen Roma maçı. Hepimiz burada alkışlarla bahsettik ki İsmail Hoca o günde Fenerbahçe'nin en mutlu olduğu günde geceyi mahveden kişiydi. Yaptığı istifa açıklamasıyla.
8: Evet.
7: Roma maçında neyi övdük? Bu maçın kahramanı neden İsmail Hoca dedik biz en azından kendi yayınlarımızda? Çünkü üçlü orta saha sert. Önce gol yememeyi düşünen. Tutalım önce çünkü yani biz maçın favorisi değiliz. Doğru oyun. Ve o gün şunu söyledik. Fenerbahçe bundan sonra derbilere ve özellikle şampiyonlar gidip deplasmanlara bu oyunla çıkmalı. Hatta şarkı Liverpool maçında. Şimdi sen dün gidiyorsun. İsmail zaten kocaman bir soru işareti abi. Dev bir soru işareti. Jesus sezonu hariç. Hiç zaman bir istikrarı yok. Kritik yerlerde kritik hatalar yapan bir oyuncu. Çok çabuk demoralize oluyor. Yani dün penaltıdan sonra ruh haline baksana İsmail'in ya.
8: Ama penaltıdan sonra da 65 ol falan olduğu için olma yani sayısız hatası vardı.
7: Bir takım oyuncusun o hallere düşemezsin.
8: Şunu demeye
7: yerlere kapaklanmalar, havaya bakmalar.
8: Şu o penaltıya sebep vermeden oyundan çoktan çıkmış olmalıydı.
7: Tamam ama sen sağda ya orada bir de Fenerbahçe takımı İsmail'i rehabilite etmeye uğraşıyor orada. Dur İsmail, aman İsmail, yapma İsmail. Ya, sen diyorsun ki benim yerime niye transfer yapıyorsunuz diye arıza yapan adamsın sen.
8: Evet yapmıştı var.
7: O zaman... Olmaz. Yani o kadar çok sorun var ki aslında gözükmeyen. Ama hep söylüyorum en büyük sorun Fenerbahçe'de teknik adamın bir sorun olmadığını zannetmesi. Olabilir diyor. Bireysel hata. Ya maçın hakkı bu değildi diyor mesela.
8: Unai Emery de diyor bunu bu arada.
7: Ama Unai Emery orada bir tilkilik yapıyor.
8: Ne yapıyor?
7: 3 tane daha atabilirdik aslında ikinci yarı fazladan ama maçın hakkı bu değildi. Yani nasıl baba yani 3 tane daha atabilseydin 9 oluyor maç. Nasıl maçın hakkı bu? Yani 9-2 bitse mesela maçın hakkı 9-2 mi? Unai Emery'e göre. Unai Emery orada biraz kelime oyunu yapmış bence bana soruyorsan. Ve İsmail Hoca'nın daha da bence bizi üzen. Ya keşke konuşmasa Hikmet'in dediği gibi. İsmail Hoca konuşmasaydı dün ben daha mutlu kapatırdım geceyi. Alanya maçını kazanarak bu mağlubiyeti unutturacağız. Ya Fenerbahçe teknik adamı alınmış bir 6-0 bir Alanya galibiyetiyle mi unutturacağını zannediyor?

0: Allah korusun alamadın Alanya galibiyeti. Oldu. Futbol ya. Hava ağır, zemin ağır ya. Belki cumartesi yağmur devam edecek. Top dönmeyecek. Maç beraber bitecek. Allah korusun. Olabilir. Mağlup olacaksın belki. Allah korusun.
1: Ne Kadıköy'de değil mi o maç?
0: Ne fark eder?
1: Bu zeminlerde şu yani. Açıdan, hayır şu açıdan zeminle ilgili söylemiyorum. 22'de duran toptan yedin. Artık 6-0'ın üstüne bu iş
0: Oluyor. Hocam garantisi mi var?
1: Onu nasıl yöneteceğim
0: mesela? Yani keşke böyle şeyler değil de daha oyunu anlatsan. Bugün neyi yanlış yaptığını anlatsan. Ya diyor ki hocamız, hangi maçta hatırlamıyorum. Bir maç önü basit toplasa dedi ki tüm planlarımız hazır. A, B, C, D böyle saydı, hangi harfe kadar saydığını hatırlamıyorum da. Böyle saydı 4-5 harf. Şimdi dün diyor ki hoca aslında planımız belliydi. Kante'yi alacaktık. Kante hazır değilim dedi. O yüzden biraz daha bekleyelim dedik. Nerede, ne oldu bizim C'ye, D'ye, E'ye, F'ye? Demek senin tek planın var maça çıkarken. Kante'yi alayım, devam edeyim hayata.
1: İlk yarı skoru bulurum belki İrfan'la falan. Kante ikinci yarı sokar tutarım falan.
0: İlk yarı skoru bulsaydı Fenerbahçe. Aston Villa biz bugün biraz top oynayalım derdi. Yine iş yani oyuna bu Endey'i falan sokardı hani. Ya dün Ross Barkley oynuyor. Ross Barkley ben yanlış hatırlıyorum diye bir baktım. Doğru hatırlıyormuşum. Kasımpaşa'yla transfer görüşmesi diye haberi çıkmış adam. Yani bu 11'i bir daha ne zaman Aston Villa kullanır ben cidden bilmiyorum. Yani Ross Barkley falan bir 11 ya da Buendia'nın hiç olmadığı.
2: Baktım, oyuna dahi girmediği. Baktım kariyerinde iki tane attığı gol var mı, ben ona bakacaktım, unuttum.
1: Ben de unuttum.
0: Gitmez valla diyor, Kasımpaşa'yla transfer görüşmesi haberi çıkmış Ross Barkley'nin. Sezon başı.
2: Abi herkese önerdiler ben biliyorum.
0: Yani şimdi hocam yapma etmeyelim ya.
1: Metikeş mesela. Hani,
0: maç bittiğinde.
1: Emektardır falan ama emektardır yani.
0: Maç bittiğinde ben iddia ediyorum Aston Villa'da terli oyuncu yoktu. Evet normal rutin biten bu. İkinci viteste. Gayet mesela Newcastle hocası düşünsün. Yani Newcastle hocası şey planlamıştır. Aston Villa Şampiyonlar Ligi maçında yıpranır. Hafta sonu benim karşıma yorgun gelir. Yani dipçik gibi gelecek senin karşına hafta sonu. Aston Villa.
1: Çıktığı halinden daha formda, moral, daha moralli.
0: Moral var. Oyuncularda özgüven var. Zaten ya ben diyorum ben 11'i gördüm eyvah dedim. İnşallah dedim futbol şansı yanımızda olur bu 11'le. Ki burada takımın da en iyi oynayanın, bu arada en iyi oynayan ikinci oyuncunun da İrfan Can olduğunu söyleyeyim. Yani hı. Oğuz Aydın.
1: Öyle.
0: İrfan Can.
1: Kesin öyle.
0: Daha acı bir şey söyleyeyim. Bunu dün maç yayında da onunla bitireyim. Dün maç sonu yayında da söyleyeyim ama bu benim çok dikkatimi çekti. Şimdi Fenerbahçe 3 hafta milli ara var değil mi? Fenerbahçe'nin milli takıma giden ana rol oyuncusu çok fazla yok. Yani ilk 11'den 6-7 oyuncu burada antrenman yaptılar beraber.
1: Şikriniar var işte.
0: Bir Şikriniar var.
1: Düşünüyorum.
0: Ya Ake gitti oynamadı ama.
1: Evet,
0: dinlenik
1: doğru,
0: geldi. Şimdi sağ bek gitmedi. Sol bek gitmedi. Kaleci gitmedi. İki orta sağ gitmedi.
1: Galiba oynatmadın nene gitti
0: İki
1: oynadı falan.
0: İki orta sağ gitmedi. Dün maça başlayan sağ kanat gitmedi. Yani dün baksan 5-6. Rize maçına 7 kişi gitmemişti milli takıma.
2: İrfan Can milli takımda rotasyon oyuncusu.
0: Şimdi ona geleceğim. Fenerbahçe'nin dün en iyi iki oyuncusu 3 hafta seninle antrenman yapmayan oyuncular. Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci.
1: Ve aslında çok da zihinsel ve fiziksel olarak yıpranmış gelen bir milli takımdan.
0: Şimdi burada sorun var demek işte hocam. Senin burada 3 hafta antrenman yaptığın takımın daha diri. O milli takımdan moralsiz gelenlerin bir tık daha geride olması gerekiyor.
1: Abi Greenwood ne halde mesela? Benim ilerideki konularımdan biriydi ama Greenwood'a da bireysel
0: Greenwood,
1: bir gelenek.
0: Greenwood bu oyun tarzında böyle işte dün başladı millet çöp demeye.
1: Sen 1,5 ay önce falan burada dedin ki biz günün sonunda Greenwood'u da burada gömeceğiz dedin. Çünkü
0: sistem Greenwood ölüyorsun. Vallahi keşke bir elimizde ölçer olabilse bakabilsek. Greenwood mesela tüm kariyerine Fenerbahçe'ye gelene kadar ne kadar koşmuş? Ortalama maç ortalaması. Geriye yardım etmiş. Ya dün bir pozisyon var abi. Semedo yok. Karede Şikrin yanında Greenwood var.
2: Evet.
0: Ya sen o adamdan nasıl verim alacaksın? Bak Fatih Terim'in geçen, pardon abi uzattım.
2: Estağfurullah.
0: Bir böyle bir masa yapıyor ya Fatih.
1: Bugün senin Özcan'ın uzatma günün bence zaten değil mi?
0: Yap ya.
2: İstediğin kadar uzatabilirsin.
0: Çok da uzatmayalım. Uzattıkça hata yapabiliriz çünkü. O Emre Özcan'lı bir masa var ya Fatih Hoca'nın. İşte orada diyorlar ki böyle çok bilmiş gibi. Hocam siz de geriye koşturursunuz ama nereden çıktı o diyor ya. Yıldız oyuncu ben niye geri koşturayım ki diyor. Ben Hacı'ya falan orta sahaya geldim mi dön geri derdim diyor ileriye doğru yani. Çünkü sen bana öbür tarafta lazımsın. Yani sen bana geriye bek kovalayarak lazım değil. Abi ben Galatasaray Barcelona maçını izledik hep beraber. Evet. Abi şey Lamine Yamal orta sahaya kadar geliyor abi. Orada bir anda kendi etrafında yuvarlak çizmeye başlıyor geri koşmadan. Orada kalıyor, bekliyor orada. Çok hani alabileceği bir top olursa gidip çekip devam edeyim diyor. Ya sen bu oyuncuları abi 70-80 metre koridoru kullandırtırsan Greenwood öyle bir adam değil. Yani ne fizik yapısı ona uygun ne oyuncu yapısı ona uygun. Diyeyim buyurun.
1: Teşekkürler Murat abi. Hikmet abi şeyi sorayım sana. Ya 70'e kadar oyuncu değiştirmeme işi skor 4-0'lara 5-0'lara o kıyılara gelmişken şimdi neyi anlatır sana? Mesela atıyorum hani 3-0 devre arasına girmişken de aynı 11'le çıkmak ve 70'e kadar da aynı 11'le ısrar etmek, hiçbir şey değiştirmemeye çalışmak. Mesela 3-0'dan sonra hani bunu Nottingham'da falan da reaksiyonunda gördük mesela. Hani hızlı hızlı 3-2'ye getirme işi falan bir reaksiyonu bile denemedi İsmail Hoca. Bunu neye bağlamak lazım?
2: Abi ben İsmail Hoca'nın sorunları sürekli bireysel performanslara bağlayarak değerlendirdiği için bu konularda hata yaptığını düşünüyorum. Yani işte İsmail'in top kayıplarından o yüzden yedik. Ya da Genduzi'nin işte geçiş savunmasında yapamadığı hamlelerden yedik falan diye düşünüyor galiba. Çünkü dün maç öncesinde ilk 11'leri gördüğümde orta saha ikilisi bana şunu hissettirdi. Dedim ki Fenerbahçe oyunu enine açabilirse bu orta sahayı açık alanda hani dikine yapacağı koşullarla çok rahat zorlar. Bir tarafta Barkley var, diğer tarafta Kamara var. Kamara'nın da bu arada sakatlık durumu söz konusuydu. Hani yetişti yetişemedi falan meselesi üzerine...
0: Van Bissaka da aynıydı bu arada. Van Bissaka da belli değil oynayıp oynamayacak.
2: Van Bissaka da aynı şekilde. Şimdi iki tane rakibin zorlayabileceği sakatlık durumundan mütevellit çok zorlandığında sıkıntı yaşayabileceği oyuncu var. Şimdi 2021 yılında bir tane akademik yazı vardı taç atışlarıyla alakalı. Taç atışı kullanan takımların bir sonraki aksiyonda %37-%38'lerde topa sahip olduğunu söylüyordu. Şimdi bunu oyunun akış yönüne bağlayalım. Fenerbahçe'de iki tane merkez oyuncusu var. İsmail oyun kurucu 6 gibi oynuyor. Bence en olmayacak rol bu arada da. İsmail topu aldığında orta sahada bir tane muhatabın var. Sayısal olarak. İsmail top kaybı yaptığında o topa reaksiyon göstermesi gereken en yakın oyuncu İsmail. Fakat top kaybı yaptığı bölge kendi bölgesindeki oyuncular değil. Oraya müdahale edecek adam Semedo. Şimdi oyun örgüsüne baktığın zaman Fenerbahçe'nin top kaybından sonra topu geri kazanma olasılığı yok. Niye üçlü merkezde çıkmaz Fenerbahçe mesela? Bunu çözümleyemedim.
1: Ve evindeki Roma maçına böyle çıkıp olumlu sonuç almış.
0: Neden biliyor musun? Ben sana söyleyeyim yani kısacık. Çünkü İsmail Hoca Rize maçında iyi oynadın zannediyor takım. Öyle dedi, iyi oynadık dedi. Fenerbahçe'nin 80 dakika hiçbir şey yapmadığını göremedi mesela o maçta.
1: Biz 4-5 kişi izledik. Çoğu da Fenerbahçeliydi. Çok rahatsız oldular Rize Spor maçından ya.
2: Abi işte,
1: ki pardon çok son kez bölüyorum. 77'de karşı karşıya kaçırıldı. 79'da daha karşı karşıya kaçırıldı.
2: Ya karşı karşıya kaçıran sağ bek bu arada.
0: 10 kez ceza sahasına girmiş Fenerbahçe'nin. Mitat değil mi sağ
1: bek? Rize Spor daha çok girmiş o maçta Fenerbahçe. Ya senin Rize Spor'dan daha az ceza sahasına girdiğin bir maçı iyi oynadık diye nitelendirme durumun sana 6-0 getirmiş olabilir mi mesela peki?
2: Ya bir de şu var. Şimdi bu maçtan mesela çıkarılacak birçok metrik var. İşte şunda zayıflık var, bunda zayıflık var falan diyebilirsin. Aston Villa'nın attığı şutların gole dönüşme oranı nasıl %55 olur? Sen 4 savunma oyuncusu, önünde 2 tane defansif orta sahayla oynuyorsun. 6'lı blokta rakibin attığı 10 şuttan 6 tanesi nasıl gole dönüşüyor? Bu bence en temel problemlerden bir tanesi. Futbolun şu anda Avrupa'da evrildiği nokta. Artık gol beklentileri bilmem ne falan revaçta değil. Yani gol beklentisi bir şey gösteriyor. Ama diyor ki adam, gol hangi açıdan atılmış? Şutlar hangi açıdan atılmış? Hangi gole giden zincir daha avantaj yaratmış? Aston Villa indi, geri çıkardı. Ya Nicholas Jackson'ı bu kadar büyük bitirici gibi gördünüz mü kariyeri boyunca?
1: Yani kariyerinin en büyük problemi bitiricilik.
0: Ama şöyle diyeyim, senin bitiricinden daha iyi bitirici ama.
2: Evet.
0: Yani şimdi sen oraya çıktın, senin bitiricin Vedat Muriç ise o daha iyi bitirici Nicholas Jackson. Evet.
1: Tabii ben de Jackson
0: tercih ederim. Anladın mı? Yani en azından Jackson uzaktan şutu var hiçbir şey yani. Şimdi Fenerbahçe Vedat Muriç'e topu veremiyor. Verdi de Vedat atamıyor. Çünkü Vedat ağır. Çok ağır abi. Rize maçında da ben dikkat ediyorum. Aşırı ağır. Yani Vedat alıp dönene kadar falan böyle mevsimler değişiyor. Bir de ama illa abi, o sol ayağımla vuracağım. Mesela o karşı karşıya kalın da yani sağıyla vursa daha fazla ihtimali var.
1: Şimdi o uzun arpasını diyorsun değil mi ilk evet. Yılda? Abi onu
0: abi sağ falan. Sağa geldi top direkt vursa tekte. Ya güvenmiyor ama abi sen sola gelene kadar mevsim değişti zaten. Evet. Suzuki geldi kapattı senin önünü. Zaten kocaman çocuk.
2: Bir de çabuk kaleci.
0: Çabuk kaleci. O fiziğine rağmen tombul gibi gözüken ama çok çabuk kaleci. Abi bir de mesela adamlar şöyle bir şey yapmış. Sen daha fazla dikkat ediyorsun. Mesela hep aynı yere vurdular. Ederson evet. Hep aynı köşesine. Yani Nicholas Jackson oraya vuruyor. Metkeş oraya vuruyor. Makkino. Herkes oraya vurdu mesela.
2: Belli kaçırdıklarını
0: bir...
2: da oraya
0: vurdular. Oraya vurdular. Oradan kurtardı Ederson. Bir şeye çalışmışlar. Artı... Her pozisyon şeyden hani klasik bir sol bekleri yoktu. Yani iki sol bekleri sakat. Evet. Bir sağ bek oynuyor. Abi sürekli Fenerbahçe'nin sol kanadı. Yani Fenerbahçe'nin sağ kanadına geldiler. Sol taraflarını kullandılar. Yani Skriniar'la Semedo'nun arası. Hatta İsmail de oraya geliyor. Yani o üçlüyü madeni buldular oradan. Ve benim burada kim müdahale edecek abi? Ekran başından ben mi müdahale edeceğim? Hoca olarak bakacaksın diyeceksin burada bir sorun var. Adamlar burayı madeni belledi. İkinci yarıda oraya bir şey yapmam lazım benim. Yok aynı Semedo. Aynı. Ya Skriniar'ın dün bir ara nefes kesildi. Semedo'nun arkasını toplayacağım
1: diye. Mbaye Semedo ile dalga geçti abi ilk yarıda ya. Semedo abi, gerçekten savunma anlamında çok kötü bir bek bence. Hani bunu bütün Haziran'dan Mayıs'ta hatta geçen sezon ortasından beri söylediğimiz için çok kafam rahat söylüyorum. Semedo ile yola devam etmek
0: bu yazın en büyük hatalarından biri bence. Yani ben nasıl Paris Saint Germain izin verdi ayrılmasına oradan hani hiç aklım ermedi oyunculara bir tanesi Mbaye.
1: Mbaye'lik bir durumlarda da kalmamış da olabilir falan hani kafaları rahat olabilir.
0: Ya tam 18 yaşında da hani kiralarsın geri alırsın falan yani daha çok genç bir oyuncu. Ama diyorum bu oyuncuların hiçbiri dün 4. 5. vitesi çıkmadı.
2: Abi Manzambi ile...
1: Manzambi Mbaye... bir ara çıktı bence o böyle bir...
0: Dönem dönem oyun içinde ara ara yaptılar evet.
2: Manzambi ile Mbaye şimdi bir kere geldiler. İki kere geldiler. Dedin ki burada bir bağlantı var. Hani benim buraya bir şey yapmam lazım.

0: Arkası kamerasından baktığımızda mesela hayalen en az olaya müdahil olması gereken oyuncu Greenwood. Ben kale arkası kameralarının tamamında Greenwood'un fotoğrafını
1: Hep
0: gördüm.
1: var
0: Yani
1: abi.
0: burada bir
1: Hep var.
0: anormallik yok mu? O bağlantıyı kırması gereken adam Greenwood senin şu anda.
1: Yani biz Greenwood'un arkasına bir bek ararken Semedo'nun önüne bir kanat aramamız gerekiyor artık. Yani Semedo'nun açıklarını kapatacak bir kanat oyuncusuna ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Ben onun için İsmail Hoca neden Malcolm'u istemiş de Greenwood'u istememiş ana planda anladım
2: Şu
1: artık.
2: an şu vaziyette Lene'yi sağda oynatsan aslında Semedo'nun önünde oynayacak
1: Bak
2: adam Lene olur.
1: o konuya birazdan mı geleceğiz? Şimdi mi geleceğiz? O
2: Hiç,
1: konuda da hiç iyi
2: birazdan.
1: niyet yok.
2: Bence de
1: Sen
2: yok.
1: hiç
2: Bence de yok
1: kullanmadığın
2: abi.
1: Nene'yi
2: Aynen öyle.
1: 8-0'lık Eyüp maçında oyuna sokmadığın, 3-0'lık Rize maçında oyuna sokmadığın ya da mağlup olduğun bir maçta oyuna sokmadığın Nene'yi gidip neredeyse rezil olduğun bir anda oyuna sokuyorsan onları ne için sokabiliyorsun? İşte benim forma adaletim var. Ben herkesi düşünüyorum kadromda.
2: Ya.
1: Hocam sen iyi niyetliysin kusura bakma.
2: İyi niyet yoku ben deliye götüreyim. Bence oyuncuya mobbing var. Çünkü ayrılmak istediğini dile getirmiş Sercan abinin haberine göre. Ha sen Kasım'da Ekim'de ayrılmak mı istiyorsun? Hadi o zaman seni 8-0'da değil 0-6'da sokarım deyip bir hani hocam ya bilmiyorum. Neyse
1: Ya
2: şimdi
1: iyi
2: üç
1: niyetli bir
2: ucunda
1: hareket değil. Ben
2: vurmayalım
1: o
2: da.
1: kadar büyütmeyeyim ama ben iyi niyetli görmüyorum.
2: Ben mobbing
0: Abi
2: görüyorum
0: bilmiyorum
2: abi.
0: ne dersiniz ama ben oynayamadığı için ayrılmak isteyen oyuncuya acayip saygı duyuyorum.
2: Aynen öyle.
1: Tabii.
0: Adam istiyor. Ben sahaya bir şeyler koymak istiyorum.
1: Şöyle
0: Bu bana
1: anlıyorum
0: zarar
1: Hikmet.
0: veriyor.
1: Aslında şöyle oyuncu ister onu biliyorsun. Ben ne yaparsam yapayım bu hoca beni oynatmayacak diyen oyuncu ayrılmak ister.
0: Evet.
1: Yoksa oyuncu kendine güvenir. Ben der bu formayı alacağım. Eşit şartlarda yarışıyorum. Ben Kerem'den bu formayı alacağım.
0: Adamın
1: O
0: öyle bir düşüncesi yok.
1: adam bence o inancını kaybetmiş. Ben ne yaparsam yapayım. Geçen de aynı şeyi söyledim. Tedesco ona ekstra bazen hak etmediği şekilde formayı
0: Pozitif
1: veriyordu.
0: ayrımcılık yapıyordu.
1: İsmail Kartal negatif ayrımcılık yapıyor abi. Hak ettiği dönemde bile vermiyor formayı.
2: İrfan'a da pozitif yapıyor falan. Yani
1: Ya
2: başlarda
1: İrfan'ı
2: yapıyordu.
1: kazandı
2: Başlarda
1: abi. İsmail
2: yapıyordu.
1: Kartal Türk oyuncuyu kazanır.
2: Kazanıyor evet.
0: Abi bir de şey Semedo ile alakalı mesela ben bu matematik işlerini çok sevdiğim için Semedo'nun en fazla öne çıkan rakamı kendi yarı sahasında en fazla top kaybeden ligdeki bek oyuncusu olması.
1: Geçen sene yalnız en çok çalım atandı mesela.
0: Evet çok
1: Fenerbahçe'de
0: çalım atan
1: enteresan bir şekilde en çok
0: hani
1: çalım oyuncu sağ bekiydi
0: işte 30
1: Fenerbahçe'de.
0: tane deniyor mesela bunun 10 tanesini kaybettiği zaman direkt kaleye iniyor rakip.
1: Evet.
0: Ama sen orada yaptığın pozitif eylemler sana artı olarak yazıyor. Kaybettiğin toplarda blok olarak değerlendiriliyor. Şimdi böyle bir bek oyuncusuyla oynarken arkasındaki adamın Skriniar olması oraya şey lazım. Konate.
1: Tabii.
0: Vurdu mu deviren atlet bilmem ne. Yani belli mesafe içerisinde atlet. Sen Skriniar'ın bütün defolarını ortaya çıkartıyorsun Semedo ile beraber. Greenwood arkadan destek alamadığı için sürekli top almaya geliyor. İkinci zarar.
1: O da bence gölge olarak geliyor. Bir şey alacağından değil. Yani koşmuş olmak için koşuyor oraya.
0: Bence rahatsız olduğu için geliyor.
2: Bence de bak bu ikisi de böyle ikisine de katılıyorum ama daha çok Hikmet abi gibi düşünüyorum. Çünkü ya burada bir şey olmuyor ya diyor. Bari oraya geleyim de bir şey yapayım demeye
1: Ama
2: çalışıyor
1: sen
2: bence.
1: öyle bir adam değilsin işte. İşin sorunu ya. Sen alıp kendi sahandan kat ederek oraya gidebilecek bir oyuncu değilsin ki. Sen bak inan bana. Mesela Maximin onu yapabiliyordu. Alıp
0: Evet.
1: kat ede yani. Oyunculuk olarak yan yana yazmıyorum ikisi ama Maximin öyle bir oyuncuydu. Bu Simon Bale var ya. Şimdi Ahmet'te oynayan daha önce
2: Evet. Eski
1: Antalya'da. O öyle
2: Antalya.
1: bir oyuncu mesela. Alıyor gidiyor mesela. Sonunda bir şey yapamıyor ama. Alıyor gidiyor. Ne bileyim o Traore ne Traore'ydi vardı ya böyle yağlı
2: Adama,
1: adamları.
2: adama,
1: Mesela
2: adama.
1: öyleydi abi. Alıyor tren gibi gidiyordu sonunda patlıyordu mesela. Şimdi Greenwood zaten şey bir çocuk. Yani böyle çelimsiz gibi gözüken. Çok ekstra efor olmayan ama ileride topu aldığında adam geçen, şut atan, faul alan bir adam. Sen bu adamın bütün özelliklerini bıraktın. Neymiş efendim? Semedo. Aman Semedo oynayacak ya Fenerbahçe'de. Aman Semedo'nun arkasını toplasın Greenwood ki. Yani tam tersi olması gerekirken. Ki biz tam olarak bu sebepten eleştiririm ben. Semedo Talişka'nın gönderilmesini.
2: Aynı şekilde.
1: Anladın mı? Yani
2: Hep aynı
1: Fenerbahçe'de
2: adamı
1: bugün
2: konuşuyorduk.
1: dün Mert Müldür oynasaydı sağlıklı olsa ya da dün Mimović oynasaydı kulübede oturuyordu. Ne kadar daha kötü oynardı Semedo'dan?
2: 5-1 biterdi
1: Yani
2: belki.
1: yine hani en kötü 5 yerdin. Hani ya bir sağ bekin bir de Semedo'nun şöyle bir rahatlığı var abi. Diyor ki baba ben oynayacağım zaten. Hoca beni seviyor diyor ben oynayacağım. Hoca taktı mı takıyor çünkü diyor bir oyuncuya.
2: Biz bu arada şey diyoruz ya hani bir sağ bekin çok çok kötü oynayıp senin maçını öyle çok rezil etme ihtimal yok diyoruz ya hani Semedo aslında bunu beceriyor.
1: Ama çünkü şöyle oldu. Artık rakiplerin Fenerbahçe'nin çok basit. Semedo'nun üstünden kuracağız her şeyi. Çünkü birebir de geçiliyor. Çok rahat orta yaptırıyor. Şu
0: Arkası
1: şekilde
0: toplayacak
1: rahat
0: adam
1: abi
0: ağır.
1: ya. Arkası toplayacak adam ağır. Biz oraya madene hızlı adamlarımızı sokalım. Biz oradan bir şey çıkaralım.
0: İşte bu kadar basit planla çökmemek lazım. Ben de işte mesela
1: Doğru
0: en çok
1: söylüyorsun.
0: bundan
1: Tamam o
0: rahatsız
1: planı
0: oluyorum.
1: ama ona antitezi sen üreteceksin ya.
0: Evet.
1: Yani benim Oponkou sağ beklene atıyorum şu anda. Hani daha eforlu meforlu
0: Ha,
1: fiziksel
0: üçlüye
1: oynamış ya.
0: dönersin kanat bekle
2: Her
0: oynarsın.
2: şey çakılı oynatırsın. Soldan verirsin genişliği falan değil mi mesela
0: Ya
2: yani?
0: evet.
1: Dene.
0: Asimetrik bir üçlüye dönersin mesela. Sen kardeşim geri dönemiyorsun zaten. Bari çıkma.
2: Zaten Arsi'de çıkmayı seven kanat beke daha uygun bir profil.
1: Ama hocanın ona pozitif ayrımcılığını şöyle düşün abi. Dön sezon başına. Asensio ben hazırım dediğinde hayır değilsin deyip Semedo ben hazırım dedi. Tamam evet hazırsın diyen.
2: Asensio'yu şimdi ayrıca konuşacağız. Tamam. Ne işin daha
1: çok. Konuşacağız ama hatırla o günleri.
2: Çok sıkıntılı.
0: O günler en güvenlikli bölgesi.

0: içinde oynayan adamın %71 pas isabetiyle oynuyor olması büyük saçmalık. Yani. Yani verdiğin en uzun pas 15 metre zaten. Onda da bir zahmet isabetli at. Yani çok enteresan. Kırılma anları var maçın. Not aldım ben. 12'de Manzambi atıyor. Arkasından Buric kaçırıyor.
1: Kafayı mı diyorsun? 17'de. Oğuzhan kafada, kafada üstüne vurduğu var ya bir tane kafada var.
0: O da var.
2: Ama o da kapalı şey.
1: Abi tamam iyi santrforsa ona göre vurabilir.
2: 31'de vurması lazım kafaya. Evet.
0: 31'de Jackson atıyor. 34'te Oğuz Aydın kaçırıyor.
1: Ona bir şey demiyorum. Talihsiz vurdu üstüne.
0: Yani. Hemen kaçırdığının arkasından Jackson bir tane daha atıyor. Yani 3 tane gol var. 3'ü de mesela Fenerbahçe'nin gerçi tek kişiyle yaptığı ataklar olduğu için. Bir tane adam var. Atarsa atacak. Atamazsa dönecek. Hepsinin arasında mesela 4'er dakika var. Fenerbahçe totalde 3 kere 4 12. 12 dakika içerisinde bütün planı çöktü.
2: Yalnız dün Galatasaray'la ilgili de çok benzer şeylerden bahsettik. Aydın abiyle de bağlananlarla da hani Galatasaray'da mesela 10 dakikada 3 gol yeme işleri falan var. Bizim evet. Demek ki Türk takımlarımız bu
1: yanlış kuruldu.
2: Avrupa arenasında
1: bu kadar paraları harcayıp bu kadar yanlış kadrolar kurdunuz.
2: Galatasaray'ınki kesin yanlış kuruldu.
1: Fenerbahçe'de yanlış. Evet. Yok işte sen dün maça Kante ben hissetmiyorum diye Bartu sokmak zorunda kalıyorsun. Maça geçen seneyi Kasımpaşa'da oynamayarak biten İrfan Can'ın 11 bak iyi oynamasını bir kenara koyuyorum. Onunla başlamak zorunda kalıyorsun. Geçen sene La Liga'da küme düşmüş santforun ana santforun yaparak onunla maça başlamak zorunda kalıyorsun ki bu adamın en son özelliği golcülüğü. Yani evet. Sana bitirici bir santfor lazım.
0: Servis, hava topu vesaire hepsi önce gelir golcü.
1: Artık dün biz baktık. Bugüne kadar Vedat Muriç kariyerinde en fazla 36 maç oynamış bir sezonda ilk 11 olarak. Yani sen 50-55 maçı Vedat Muriç'i birinci santfor olarak planlayamazsın. Hata var. Kadro planlamanda yanlışlık var. Ya Galatasaray'dakiler de ben dün anlattım bu yayında. Mesela Galatasaray'dan bir sağ beki yok. İşi sağ beklik olan. Yani orijinal mesleğiniz nedir? Sağ bekim. Yok o. Devşiriyorum ben devamlı oraya.
0: Bu arada oraya para da harcıyor.
1: Para da harcıyorsun bir yandan. Şimdi mesela Fenerbahçe'de İsmail Yüksek. Ya İsmail Yüksek zaten beğenmiyor ki. Şimdi diyecekler ki nereden çıkarttın? Dönelim bir önceki 99. Meşhur dillerden düşmeyen 99 puan 99 gole. Abi Kurniç aldırdı. İsmail Yüksek'i beğenmediği için Kurniç aldırdı.
2: Ve bir maçta da gördünüz mü Kurniç'i diyecek kadar da sarılmak istedi.
1: Ve şöyle. Kurniç önce yaz döneminde aldırmak istedi. Fenerbahçe alamadı. Israrını devam ettirdi. İsmail'i bir devre oynattı. Ona rağmen Kurniç dedi ve gördünüz mü Kurniç dedi.
2: Bu 24-25 sezonu muydu 99? 23-24 değil miydi?
1: 23-24.
2: 23-24'de çok oynamış ama ya. Gerçi sonradan girmiştir falan. 47 maç oynamış.
1: Öyle ama ilk başta zaten oyuncu yok ya. Devreye kadar zaten tek İsmail.
2: Doğru.
0: Ya sürekli oraya adam aradı.
1: Yerine adam aradı. Onu demek istiyorum. Oynattı da oynatmadı başka hikaye. Böyle bir sürü defosu olan bir şey var. Ve hiç B planı yok. Abi ne oldu bu bizim planlara? Rize maçında bir yer 3'lüye döndü hocam maçın sonunda. Yani 3'lüye dön hocam bir şey değişti.
0: Ben Rize maçının sonundaki planın Aston Villa'nın provası olduğunu zannetmiştim. Konuştuk ya burada.
2: Ki maça da bak, bir şey söyleyeceğim. İlk 15-20 dakika çok Gendouzi'nin sol kenar stopere geldiği bir üçlü gibi dizili evet. Gibi oldular da sonra o kadar çok dağılma işi oldu ki bence o üçlüde de ısrar etme.
1: Bana geçen seneden, dün de sorum arkadaşlar. Geçen seneden Fenerbahçe'de ileri giden oyuncu var mı? Ya da sezon başından bu yana ileri giden oyuncu var mı? Ya sezona başladı birinci vites şu anda dördüncü vites.
2: Oğuz.
0: Peki. Oğuz dahil edilebilir. Bir. İrfan Can yoktu.
2: Ederson
0: şimdi var.
1: Ederson'un kaleci antrenörü çalışıyor. Kalecilere hayır. İrfan geri gidenleri konuşalım. Söylüyorum. Geçen senenin kahramanı Gendouzi.
2: %100.
1: Büyük umutlarla gelen. Ben hala çok büyük umudum var doğru planda. Greenwood.
2: Kerem mi dersin?
1: Kerem geri gitti.
2: Gitti deriz.
1: Semedo. Bence Semedo hep geri gidiyor. Hiç geri gitmiyor zaten.
2: Bak çok güzel yorum. 7 aydır falan sabit düşüş var onun.
1: Tabii sabit düşüyor. Ya o sakatlıktan döndü ya geçen sene. Oradan beri düşüştü o.
2: Aynen öyle.
0: Semedo'nun menajeriyle yakın ilişki kurmak lazım. İnanılmaz bir kariyeri var.
1: Abi Portekizliler gerçekten dünyaya seçilmiş insan olarak geliyor herhalde. Artık ben öyle düşünmeye başladım. Hayır bir gün önce de sabit izledik ya Portekizli. Bu da Portekizli sabek. Cancelo bu da Portekizli sabek ya. Hani diyorsun bari yarısı kadar oynasın. Hani...
0: Ya Semedo'nun bu arada bir de Barcelona'sı falan var.
1: Abi şeyden de kızamıyorum ya. Semedo'ya. Hikmet şimdi Semedo da alışıktı ki bu tempoya. Semedo yıl haftada bir maç oynayan bir adam Wolverhampton'da yıllarca. Barcelona'da olmadı zaten, yapamadı.
0: Barcelona çok çabuk vazgeçti.
1: Çünkü niye? Uyuyor abi. Uyuyor, abi ben uyuyor.
2: Şey, Davinson'daki problemin onda da olduğunu düşünüyorum. Top bazen bir konsantrasyon problemi var
1: bende. Sakar işte abi. Ben
0: Davinson'da... Abi top bendeyken iyiyim. Tabii. Bende değilken beni ilgilendirmiyor gibi.
1: O zaman diyorum ki abi, kapan Roma maçındaki gibi. Önce 0-0 oyna. Ya ben dün öyle bekliyordum. Ya 0-0 oynarım. Bir tartarım Aston Villa. Çünkü Aston Villa mesela dün diyor ki hoca hiç inanmıyorum. Yine böyle başlardım rakibin 11'ini görsem. Hayır hocam, böyle başlayamazsın rakibin 11'ini görsem. Adam sana top tüfek çıkmış sahaya.
2: Abi bir şey söyleyeceğim. Kante fiziksel olarak 11 çıkabilecek seviyede olsa sen İsmail Kante Gendozu'nun çıkmayacağına mı inanıyorsun? Bence Kante yok diye tamam İrfan'a atayım dedi. Bartu atmayayım dur İngiltere deplasmanı kaybolur. Kante, başka orta saham yok dedi.
1: Pahalı diyenlere de selam olsun. İşte Kante olmadığı zaman orta saham bu hale geliyor.
2: Pahalı
1: dün olsa 2-3-0 biter maksimum.
2: Direkt başkan kendisi.
1: Hayır, Fenerbahçe'de sadece başkana gelerek, başkan daha yeni başkan oldu. Kante transfer olduğu Ocak'tan beri. Ben bu arada gazeteci, sosyal medya, yorumcu onlara söylüyorum. Başkan en sonunda taş olur bir şey söyleyen. Abi mal senin ya, malı kötülemenin kime ne faydası var? Ya bu adam olmadığında çöktün işte dün. Çöktün bak, bitti. Senin Gendouzi'nin de kötü gözüktü. Arkadakiler de kötü gözüktü. Çünkü bu adam kaptırsa bile İsmail gibi dönüp alıyordu.
0: Abi orada tuzağa düştüğünün farkında değiller Fenerbahçe'nin. İsmail topla oynarken İsmail'e yatay bir koridor bıraktılar orada. Ha, kendi bölgesinden bir, kendi bölgesinden bir uzaklaşsın. Biz uzaklaştığı yerde topu kapalım. Gendouzi kapatmak zorunda kalsın. Bu taraftan koşu atalım, bu taraftan koşu atalım. Merkezden de bir tane adam, ya Ross Barkley kariyerinin en rahat maçını oynadı. Benim sinirimi bozan olay bu. Merkezde senin iki tane defansif özellikleriyle tanınan oyuncun var. Ama ikisinin de en iyi özellikleri oyun rakip yarı alanda oynanırken.
1: Abi İsmail'e ben çözüm söyleyeyim. İsmail'e Rodri'yi izlemeyi yasaklasınlar. İsmail sana yasak desinler. Sen Rodri'nin maçlarını izleme. Bak iddia ediyorum bir gün önce Galatasaray maçını izledi. Doğal olarak hepimiz, o da izledi. Futbolcular izledi. Ben de böyle oynayayım diyor mesela. Ben de alayım, döneyim, vereyim. Ya babacığım sen İsmail Yükseksin. Gerçekten. Sen İsmail Yüksek olduğun zaman Türk milli takımına seçildin. Jesus senesi. Ne yaptırdı Jesus sana? Al, kes, tekte ver. Al, kes, tekte ver. Abi sonra ne oldu? Neye dönüştü? Alayım. Bir gideyim. Bir kendi etrafımda bir döneyim. Bir bak ya baba sen o değilsin.
2: Takımlarımızın orta sahalarının bence Avrupa seviyesinde top oynarken dediğin gibi isimler değillerse, Rodri, Pedri tarzı isimler değillerse
1: bu Avrupa bir yabana atmayayım yani. Rodri diyorum hep ama Pedri de çok acayip bir şey, garip bir şey yani.
2: Ya Avrupa Şampiyonlar Ligi seviyesinde topu dürterek orta sahada bir şeyler yapma dürtüsünden vazgeçmeleri lazım. Dün Lemina da bunu ne zaman yapmaya çalışsa rezil etti kendini ve Hikmet abi sen daha iyi hatırlarsın. Yani Galatasaray maçlarında odaklı izlediğin için geçen sene bu iç sahada alınan bütün büyük galibiyetler Liverpool, Juventus ya da mesela içerideki Atletico Madrid beraberliğinde bence en tepeye çıkmıştı. Lemina o sıfır dürtme işiyle direkt topu al, dön, ver, hızlı oyna tarzı müthiş oyunlar oynamıştı o maçların hepsinde.
0: Yani yapabiliyor da.
2: Ha yani yapabildiği bir şey de mesela Barcelona maçında yapmamayı tercih edip bir de Yamal'ı kışkırtıp falan bizi çıldırttı. 2-0'dan 4-1'e geldi o maçta. O da ayrı konu yani.
0: Ben hani harcanan paralara bakıyorum. Şimdi bizim kulüplerimiz Galatasaray, Fenerbahçe önde. Hani daha çok para harcadıkları için onları söylüyorum. Bu iki takım Süper Lig'de bireysel beceriyle iş çözecek ama Avrupa'da oyunu rakiplerine dikte edemeyecek kadrolar kuruyorlar sürekli.
1: Aynen. Çok doğru.
0: Dünya kadar para harcıyorsun ve sen dünyanın en pahalı geçiş takımlarını kuruyorsun. Harcıyorsun 200 milyon euro para. Yapabildiğin şey maksimum iki tane oyuncuyla hücum edip yüksek yüzdeli bitirmeye çalışmak.
2: Aslında baktığında Osimhen, Leao,
0: Sané.
2: Sané'ye yanına Barış'ı koy. Avrupa'nın en iyi geçiş üçlülerinden biri. Arkasına da Batrakov'u koy, onların bağlantıcısı olsun. Hadi sana geçiş mesela ama hani ligde mesela nasıl olacak bu ön tarafta, o ayrı konu.
0: Bu kadar para harcıyorsun kurduğun takım mesela. Fenerbahçe geçen sene yıldızsız kadrosuyla kupayı alan Aston Villa'ya kan kusturmuştu.
1: Evet. En azından mücadele etmişti yani.
0: Üstüne para harcayarak bugün 6 tane yedi. Burada da herkes, şimdi şurada bir illüzyon var. Eğer herkes bireysel performansları eleştiriyorsa orada teknik planda bir problem vardır.
1: Onu diyorum abi. Bir takımda herkes geri gidiyorsa planda bir sorun vardır.
0: Yani Greenwood ya işte bu çöp.
1: Hemen canım.
0: Skriniar çok ağır kalıyor abi. Ake bunun da bir numarasını göremedik. İşte Archie Brown yok kardeşim, bu savunmada çok fazla zafiyeti var. Bir oyuncunun iyi yönlerini ya da kötü yönlerini ortaya çıkartan şey teknik plandır. Galatasaray için de aynısını söylüyorum ben. Yani Galatasaray'da mesela Lemina Torreira ikilisiyle Barcelona'ya karşı çıkmak bana göre intihardı.
2: Nasıl bir ikili lazımdı oraya?
0: Abi üçlü lazımdı ya. Herhangi bir üçlü. Karşında üç tane sürekli birbiriyle dönen adam var. Lemina olmasın. Batrakov'u da biraz daha geride konumla.
2: Torreira, Lezli, Batrakov diyorsun mesela.
0: Ya işte Lezli olmasın.
2: Torreira niye de Batrakov mu? Nasıl hayır? İdeali neydi? Onu
0: abi Sara, mesela Sara, Torreira, Batrakov ama üçü birbirine yakın. Galatasaray'ın mesafeleri çok uzun. Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'le İrfan Can Kahveci arasına üç tane site yapılır. Yani Aston Villa orta sahasının zorlanmama sebebi sen çok büyük geniş, hem uzun hem geniş alanda oyunu oynuyor olman.
2: Ki bu Beşiktaş maçında da zirve yapmıştı özellikle ikinci yarı bu
0: mevzu. Abi şimdi önde baskı yapacağım diyorsun mesela, örnek dün göremedik gerçi de. Önde baskı yapıyorum desen, Vedat gitti stoperle eşleşti, Oğuz gitti beki aldı, Greenwood gitti diğer beki.

0: aldı. İrfan da diğer stopere bastı diyelim. İsmail rakip yarı alana geçtiğinde etkili olan bir oyuncu. Genduzi de aynı şekilde. Ama Ake ile Şkriniar'ın arasında 30 metre oluşacak. Bak yani kurduğun kadro, oynamak istediğin oyun. Dedik ki hadi ikinci bölgede kapanıyoruz. İkinci bölgeye kapandığın zaman İrfan Can etkisiz.
1: Tabii.
0: Muriç'in kaleyle mesafesi uzaklaşıyor. Oldu sana 50 metrelik alan. Sprinter bir oyuncu hiç değil. Burada senin kaleye en yakın adamın Oğuz Aydın olmak zorunda. Oğuz Aydın'a pası verecek olan adam kim? Genduzi, İsmail Yüksek. Neredeler? Stoperlerin arasındalar.
1: Çıkmıyorlar.
0: Şimdi gene olmadı. Sürekli ben plan üretmeye çalışıyorum ama onun özelliğinden, bunun özelliğinden dolayı olmuyor. O zaman ne yapacaksın abi? Şimdi Fenerbahçe %55 topla oynarken 6 tane gol yiyor. Demek ki burada topla oynama sayısıyla alakalı değil, top oynayan adamlarla alakalı problem var. O zaman orada merkeze artı 1 yapacaksın. Şimdi Aston Villa'ya karşı üçlü merkezle çıksan, Manzambi bu kadar elini kolunu sallaya sallaya senin ceza sahana girebilir mi?
1: Abi hayalim oydu benim zaten. Yani üçlü orta saha yapıp. Ya çünkü Roma'da yaptın ya. Bartu'yla yaptın bir de Roma'da. Söyle elinde Bartu'yu yine kullan. Madem Bartu'yu kullanma refleksin var.
0: Bartu'nun tek yapabildiği iş var. İyi top atıyor. Evet. Pasları çok iyi.
2: Roma'ya İsmail'e verdi. Roma'ya yaptın. Roma çok yani Avrupa'nın en formda 4-5 takımından biriyken yaptın. Aston Villa şu an Avrupa'nın en formda 25 takımından biri değil.
1: Az önce söyledi ya. Geçen sene sen bayağı çatı çat mücadele ettin. Aston Villa'yı çok terlettin. Geçen sene Aston Villa kadrosuna baktım. O Aston Villa bu Aston Villa oynasa o Aston Villa bunları altı atar.
0: Abi tabii ki ya.
1: Yani şöyle bakıyorum abi. Geçen sene Kadıköy'deki sahaya çıkan takıma Watkins, Tielemans, Bogart, önleri Buendia, Rodgers, Sancho, en önde Oli Watkins.
2: Kalede Emiliano Martinez.
1: Kalede yok. Tabii ki de kalede yine Bizo var.
2: Öyle mi?
1: Martinez sakat da o maçta.
2: Ha, okey.
1: Metkeş, Lukadin. Yani Lukadin yani
2: patlak oyuncu.
1: Tyrone Mings, Lindelöf. Ya geçen seneden sağda olan Lindelöf'le şey var.
2: Metkeş.
1: Metkeş var o kadar.
0: Keş de zaten
2: ona da sakat zaten.
1: Ona da sonradan oyuna girmişti. Yani mesela geçen sene Fenerbahçe yedek kulübesine bakıyorum o maçta. Yani hamle yapamamak. Mesela geçen sene Fenerbahçe'nin yedek kulübesi zaten oynayabilecek oyuncular sahaya girmiş. Talişka şey girmiş ya oyuna. Bizim Yiğitefe falan girmiş oyuna yani.
2: Dün mü?
1: Yiğitefe yok o maçta. Yiğitefe Talişka Alvarez girmiş mesela.
2: 88'den sonra falan izlemedim çünkü.
1: Ya ben bir daha söylüyorum abi. Hiçbir şey yapamıyorsun. Abi Hikmet Esay'da bütün defoları yaşıyorsun. Sağda yapamıyorsun, topu atamıyorsun. Abi kötü mücadele etmeye hakkın var mı? Favori abi durdur ya.
0: Beraber oynarsın, yakın oynarsın.
1: İkinci golde galiba yanlış hatırlamıyorsun. Şimdi Vedat yavaş pas veriyor. Abi İsmail bassana adamı.
2: O ya, niye abi? Vedat'tan
1: sen abi diyorsun kendi kalenin önüne geldim adam penaltı yapmaya atlıyorsun adama. Orta sahada faul yapmayayım diyorsun mesela adama. Ya
0: İsmail'in bu şey var ya Japon milli takımıyla oynadığımız maçta da 40 metre takibi de ceza sahasında indirdi ya.
1: Ya abi adamın yani bazı oyuncular deriz ya karar mekanizması zayıf olduğu için olmuyor. Niye? Hücumda işte yanlış pas veriyor, yanlış yerde şut atıyor. Abi İsmail'in savunma anlamında karar mekanizması yanlış çalışıyor. Ya foul nerede yapacağını bilmiyor mesela İsmail.
2: Doğru. Gerçekten doğru.
0: Bir de
2: nerede hamle yapacağını da çok iyi bilmiyor.
0: Unai Emery'yi dinlediniz mi maçtan sonra? Şey diyor.
2: Dinledik.
0: İlk yarım saat oynanan oyundan, sahaya yerleşim biçimimizden, rakibe verdiğimiz şanslardan hiç memnun değilim diyor.
2: E öyle zaten.
0: İlk yarım saat bu arada 2-0.
1: Tam tersi olsa biz deriz ki biz maça çok iyi başladık. Rakibi sürprese ettik. 2-0'da öne geçtik. Bak, bizim hocamız konuşuyor.
2: Okan konuşuyor. Hoca benzerini dün yaptı. Hani bir iyi olduğumuz, daha iyi olduğumuz bir 8 dakikalık falan sekans var. Ona mesela Türk futbolu tarihinin başarısı falan
1: İsmail,
2: gibi anlattı.
1: İsmail, Okan, Hasan Hüseyin'e gelmiyorum. Türk teknik adam bakışından bahsediyorum şu anda. Hiçbiri öyle bakmıyor olaya. Maalesef biz hep iyi tarafını alıp kötüyü hiç konuşmuyoruz. Ya dün maç 6-0 bitmiş. Ya aslında bizim de pozisyonlarımız vardı. İşte hakkı bu değildi maçın. Bir de bayılıyorum maçın hakkı bu değildi. Neydi mesela hocam maçın hakkı? Kaç? 2-2 mi bitmesi gerekiyordu maçın sana göre hakkı? Yani oyundaki bütün ikinci yarıda rakip kaleye gidemediğini mesela niye hiç konuşmuyorsun? Hayır abi bir şey söyleyeceğim. Maçın hakkı bu değildi diyor. Pozisyonlarımız da var. Demek ki biz iki tane atacaktık diyor. Çok da yedik 2-2. Hadi tek farklı mağlubiyet. Anladın mı?
0: Ben de mesela yani ben takımın başındaki kişi olsam yediğim gollerin çeşitlerine bakarım. Bir kere golün doğuş şekillerinin hepsi farklı. Yeniş şekillerinin hepsi aynı. Aynı. Burada bir problem var yani.
1: Bu arada ben söyleyeyim. Fenerbahçe o kadar mesela bazı oyuncular var ki şimdi bazı oyunculara bu skoru anlatamazsın. Şimdi sen Ederson'u anlatabilir misin bu maçta 6-0 kaybetmeyi? Ben baktım kariyerinde ilk kez 6 gol yemiş bir maçta.
0: Normal.
1: Şkriniar'a Ake'yi anlatabilir misin? Adamlar herhalde zaten zor mağlup olan takımlarda öyle. Hele Ake. Kariyerinde kaç mağlubiyeti var kulüp takımlarında bilmiyorum ama.
0: Zaten terlemeden maç bitiren bir adamdı ya. Yani. City'nin baskın döneminde oynadı.
1: Bu adamlar abi geri döndürmek de çok zor. Yani nasıl geri döndüreceğim psikolojik olarak? Neyi anlatacaksın? Zaten Nü Şkriniar. Abi Fenerbahçe'nin her mağlup olduğundan sonra dikkat edelim. Ya Şkriniar ya Ake hocaya sallıyor.
0: Şkriniar.

0: De çok doğru şeyler söyledi.
1: Zaten hep, bu arada ben hep diyorum, onlar basın toplantısı yapsa daha bizi ikna edecekler.
0: Evet. Bak benim mesela maç boyunca...
1: Ne oldu Doğa Bey ya? Koptun ya. baba bir şey söyleyeceğim şimdi. Maçın hakkı bu değildi. Sormak lazım. Maçın hakkı neydi?
2: Tamam yapma yapma. Tamam işte sormayalım işte. Onu diyorum ben de.
1: Yani abi izah olmayan şeyin izah olur. Ben ne yapayım yani?
2: Tamam benim de gözümden yaşak
1: tamam bir soruyorum. Abi gülmek iyidir, ne yapalım?
2: Bu arada hesaplanan yeni ihtimaller var.

0: Bir ayrı sorun. Evet. Fenerbahçe'de %55'e 45 topa sahip. Fenerbahçe'nin bu sezon zorluk seviyesi yüksek maçlarda ne zaman topa sahip olsa mağlup.
1: Evet.
0: Abi sen yapamıyorsun. Topla yapamıyorsun. Yok öyle bir takımı yok elinde senin.
1: Abi işte o şey çok garip ya. Şimdi Villa'nın ne yapacağını biliyorsun.
0: Evet. Villa'nın hamlelerini şeyleri... bile biliyorsun biliyor musun? Yani bu Endey'i sokacak. Evet. O öbürünü soracak.
1: Ve bildiğin şeyleri geliyor sana yapıyor. Yapıyor. Sen biliyorduk bunu yapacağını zaten diyorsun ve bunu yapıyor adam. Ya,
0: bu o zaman da işte bir gün önceki basın toplantısına döneceksin hocam. Biz çok iyi çalıştık. Çok iyi analiz ettik. Demek ki edemediniz. İyi de çalışmadınız. İstiyorsan oradan da bu Asensio konularına falan gelelim.
2: Geleceğiz. Şimdi bir Atakan bir şey gönderdi. Bu hesaplanan ihtimallere göre Fenerbahçe şu an mesela 28. gözüküyor. %45'miş ilk 24'de kalma ihtimali. Bu kolay fikstürüne rağmen.
0: Galatasaray kaçmış?
2: Galatasaray 32. gözüküyor. Yani şey,
0: ben bu arada Galatasaray'ı küçümsemek için söylemiyorum. Türk takımlarının hali.
2: Yok valla katılıyorum sana.
0: Türk takımlarının hali.
2: Çok kol kola kötü hali.
0: Savaşta olan Shakhtar'ın kaç mesela? Savaş yaşıyor ya adamlar.
2: 23. olarak.
0: Şöyle bir şey söyleyeyim.
2: Girdiler.
0: Ya özel bir bilgi belki kızacak bana ama ya ben bir Shakhtar forması bir tanıdığım için rica ettim imzalı. Abi Ruslar forma deposunu vurdular. Şu anda o formada biraz sıkıntı var. Adamlar nelerle uğraşıyorlar bak orada. Geçen Arda Turan'ı dinliyorum. Diyor ki en iyi deplasmanı yani en iyi iç saha maçını oynamak için gittiğimiz yer 6-7 saat.
1: Abi geçen sene ben hesaplamıştım. Hani, 68 bin kilometre mesafe yapmıştım.
0: Işte, abi bunlar mı? Bak bunlar yakınacak abi. Bunlar dert edecek kendine. Ya biz ne yapalım? İşte böyleyiz. İşte füze geçiyor tepemizden. Drone uçuyor oramızdan.
1: Sen Shakhtar'la oynuyorsun mesela. Stamford Bridge'de oynayacak adamlar maçını. Tabii. Ona da deplasman.
0: Ona deplasman zaten abi. Sana daha sen şimdi muhtemelen dün bile senin 1800 taraftarın esir aldık tribünlere. Stamford Bridge'de de alacak.
1: Evet.
0: Ama sen bugün bir de şeye bayılıyorum abi. Şu rakibi hor görme. Baba Aston Villa 3. Liverpool 3. Nasıl 3?
2: Ben 17 falan gördüm Fenerbahçe'nin tahminlerde.
0: Nasıl 3 ya? Abi siz hangi evrende neyin kafasını yaşıyorsunuz ya?
2: Dün bizim Yusuf işte burada sabah
0: şey nereden ölçüyorlar biliyor musun? Nereden ölçüyorlar biliyor musun? Galatasaray'ı yenmiş İstanbul'da. Baba sonra ne oldu? Uğurcan olmasa 10 olurdu maç. Oradaki maç. Yani
2: 8'i var.
0: Onu kimse hatırlamıyor mesela. Galatasaray yendi. Yenebilir abi.
2: Buraya da geleceğiz de Murat abi kısa bir şey videomuz var. Oradan sonra yine
0: beraberiz. Diyes mı?
2: Bilmiyorum.
0: Ona...
3: Reklam. Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
4: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep cep POS başvurunuzu yapın, kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
5: Tep o kadar iyi ki Tep.
3: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Ondan sonra konularımıza dalmaya devam ederiz. Sen kafana göre sırayla ver Atakan. Zaten hepsini vereceğiz bir şekilde. Bir önce...
7: İkinci yarıda aynı oyuncularla çıkmanızın, yani 5 değişiklik hakkınız varken yine aynı kadroyla çıkmanızın bir sebebi var mıydı?
8: Bir iki değişiklik yapacaktık. Kante ile konuştuk. İyi olmadığını söyledi. Mecburen yapamadık. Dedi ki biraz daha bir 5-10 dakika daha geçsin. Ondan sonra yaparız dedik. Ama 62. dakikaya kadar takım gene iyi bir reaksiyon verdi. Gene her şey gayet güzel yolunda gidiyordu. Daha sonra tekrar bir yaptığımız hatalardan dolayı penaltı gol olunca ondan sonra zaten oyun koptu.
7: Devre arasında Kante ile konuştuğunuzu söylediniz. Değişikliği kiminle yapacaktınız? Teşekkür ederim.
8: Orada isim vermeyelim değişikliği kimle yapacağımıza dair. Ama Kante'nin orta merkeze alanı alıp bir kan değişikliği yapıp orada daha dinamizmi getirip daha az pas hatası yapabilecek bir oyuncuyu sokarak, daha tecrübeli bir oyuncuyu alarak orayı tutmak, oraya sahip olacak bir oyuncuyu sokmak istedik ama kendisinin %100 hazır olmadığını, bu konuda oynarsam risk olabilir benim için dedi. Takıma da %100'ümü veremem hocam dedi. Öyle deyince de biraz daha oynayalım dedik. Ondan sonra zaten orayı Bartu elimizde başka bir oyuncu olmadığı için bir de Levent vardı. 6-8 oyuncak. Bu şekilde bir değişiklik yapmayı planlamıştık. Ama 62. dakikada tekrar o pozisyondan bir hata olunca mecburen yaptık.
7: Maçın başına geri dönseniz hocam neleri değiştirmek isterdiniz öyle bir imkanınız olsaydı?
8: Maçın başına dönsem öyle bir imkan olsa şimdi bu seviyede bu oyuncuların hata yapacağını bunun taktiği yok yani. Bunu önden öngöremezsiniz yani. Anlatabiliyor muyum? Biz ilk devre takım gerekli reaksiyonu gösterdi. Gerekli futbolda gerekli pozisyonları da üreterek girdik biz. Hatadan da kazanmadık yani onu. Biz değerlendiremedik rakibimiz değerlendirdi. 3-0 mağlup girdik içeri. Hepsi bu. İkinci devrede tekrar bir hata olunca üstüne maalesef böyle bir fark oldu.
2: Evet, biz 3 ayrı videomuz vardı. Hepsini tek tek birleştirmişiz. Genel olarak açıklamalar böyle.
0: Geleceğe daha çok üzülüyorum biliyor musun? Geleceğe daha karartıyla bakıyorum.
2: İyi ki bu arada 3'ünü birleştirmişler. Vuruculuğu bence

0: tekte olunca daha arttı.
1: Abi çok acayip. Basın toplantısında. Biz iyiydik diyor ilk yarı 3-0 mesela. Fenerbahçe hocası ilk yarı iyi olduğunu düşündüğü maçta 3-0 giriyor. İkinci yarı 62'ye kadar iyi reaksiyon verdik dedi. O 62'ye kadar Fenerbahçe'nin rakip kaleye gitmişliği yok. Artı şunu düşünmüyor Fenerbahçe teknik adamı. Ya maç 3-0'dan rakip zorlamıyor ki kendisini. Ya sen niye iyi gözüküyorsun? Çünkü rakip zorlamıyor. Çünkü diyor ki adam ben 3'ü aldım. Izledim. Hafta sonu benim maçım var ligde. Dengeli gideyim. İç sahada hiç kazanamamışım bugüne kadar. 3-0'ı yakalamışım. Böyle devam edeyim. Bakayım ben de oyuna. Fenerbahçe bana hamle yaparsa ben de Fenerbahçe'nin üstüne hamle yapayım. Ve bir daha söylüyorum. Hocam 1-2 hamlemiz vardı. Kante yapamadın. Diğerlerini yapsaydın. İkinci hamleye ne oldu mesela o sırada? 1-2 düşündüğümüz diyor. Ya ben gerçekten inanamıyorum hoca. Ya hocam şunu desen ya. Evet hiçbir planımız tutmadı. Bireysel hatalar da hala devam ediyor takımımızda. Halledemiyoruz bu işi. Bu bir sorun bizim için. Çünkü neden? Doğa. Gençler Birliği maçı Ağustos başı, ikinci haftasıydı galiba lig başladığında değil mi? İlk lig maçı Gençler Birliği.
0: Evet.
1: İki ay geçmiş aradan. O maçın maç sonuna dönelim. İsmail Hoca'nın basın toplantısında bak aynılarını söylüyor. Bireysel hatadan yedik. Aslında iyiydik. Pozisyonlarımız vardı.
0: Skriniar da aynılarını söylüyor. İşin kötüsü.
1: O da aynılarını söylüyor.
0: Yani. İşte.
1: Yani bireysel hata evet öngöremezsin ama bireysel hatayı azaltabilirsin. Yani bir takım ligin birinci haftasıyla 34. haftasında aynı bireysel hataları yapmaz.
2: Abi bireysel hata şöyle öngörülebilir. Şimdi kağıt üstünde göstereyim. Şimdi şu sağ, şurası senin kalen. Topla burada buluşturduğun oyuncu İsmail. Buraya doğru sürdüğünde kaybederse merkezin boşalıyor. Bunu bir maç boyunca ya 15 kere yaşıyorsan tedbir alınabilir bir şey.
0: Katılıyorum valla.
2: Emre diyor ki ilk yarım saat performansı beğenmedim. 2-0 önde ilk yarım saat. İsmail Hoca diyor
1: İsmail
2: ki
1: İsmail Hoca beğeniyor 3-0 mağlup.
2: İyiydik.
1: 3-0 mağlup.
2: Evet.
1: İkinci yarıda yine iyiydik diyor 62'ye kadar. Rakip kale yok. Hadi ilk yarıda rakip kaleye gittik. İkinci yarıda rakip kaleye de gitmedik. Yani gerçekten hocaya kızıyorlar hocanın hayranları. Abi hoca baskı altında çok dağılıyor. Bu söylemlerine yansıyor hareket. Ya dün 6-0'da bir hareket var sağ kenarında. TRT'nin yayıncı kuruluşun onu çekeceği tuttu böyle yapıyor eliyle. 6'da. Ne hocam bu? Durun 6 tamam mı diyorsun yani? 3'te deseydin durun diye. 4'te deseydin hani skor artmasını istemiyorsan. Abi sıkıntı var. Ama sıkıntı olmadığını düşünüyor hoca işte. Problem bu. Hoca şöyle diyor. Biz bireysel hatalar olmasa doğa yine gülecek. Dün burada kaybetmeyecektik diyor.
0: Yok ben gülmem abi. Niye güleyim?
2: Şimdi Aston Villa'nın İngiltere'de eleştiri aldığı konular yani köşe yazarlarına falan eleştiri konusu olarak malzeme olan hususu oyunun oynanma tarafındaki zafiyetleri. Aston Villa'nın mesela oyunu karşılama biçimiyle alakalı bir eleştiri yok. Bununla alakalı bir şey söyleyen yok. Aston Villa'nın karşısında topla oynayabilen takım sayısı sınırlı olduğu için Aston Villa yerden yere vuruluyor. Bu kadar büyük kadro değişimi yapılır mı vesaire falan diye. Aston Villa'nın en iyi olduğu konular ne? Pas araları. Rakibin mesafesi uzun olursa o araya girip de kaptıkları toplarla çok çabuk kaleye iniyorlar. İki tane özellikleri var. Premier Lig'de bu iki tane özellik hiç çözmüyor. Çünkü Aston Villa diğer takımlara kıyasla o başaltı skalada olan bir takım olduğu için herkes Aston Villa'yı ona göre oynuyor. Şimdi sen Fenerbahçe olarak Aston Villa'nın zaaflarını ortaya çıkartacak oyun mantalitesinden ziyade bütün cümlelerin kurulumlarının pas hatasıyla kaptırılan topla başladığı bir oyun örgüsü oluşturmuşsun. Adamların en iyi olduğu olay. Kamara mesela Vedat Muriç ile İsmail Yüksel'in aralarında pasta ama aralarında da 40 metre var zaten yani. Bu o kadar belli ki o topun kaybedileceği.
1: Bir de kaybetmesen iki de kaybedeceksin. Yani o kadar belli.
2: Bütün
1: zaten.
2: Ataklar bu şekilde gerçekleşti. Ben de işte burada video çekiyorduk arkadaşlara. Yani dedim ki top kayıplarından sonraki reaksiyon üzerine odaklanacağım. Yok yani reaksiyon hiç olmadı. Kötü oldu falan da değil. Reaksiyon hiç yoktu. Top kaybı Aston Villa'nın golleri.
1: Hoca bence reaksiyonun başka bir anlamda kullanıyor bu arada. Reaksiyon verdik diyorsun. İlk yarıda da reaksiyon verdik diyor. Bence başka bir şey. İyi oynadığı reaksiyonla tanımlıyor. Bence değil. Yanlış bir tanım aslında o.
0: Ben öyle tanımlıyor bence de.
1: Bu arada Fenerbahçe'nin bilmiyorum. Yaş bu da. Fenerbahçe'nin dün en genç çıktı 11'dir. 4 tane 30 yaş üstü oyuncu vardı dün Fenerbahçe'nin 11'inde.
0: Sürekli yani Kante
1: Asensio'nun bu ortalama zaten. Ama dün bu yaş içinde dün öyle çöktü diyorum. Şimdi herkes diyor ya abi dün genç takım Fenerbahçe'nin takımı. Dün 4 tane 30 üstü oyuncu var. Geri kalan 7 tanesi 36. 30 yaş ve altında. Ya bu işin gençlikle, yaşlılıkla alakası yok. Bu iş doğru antrenman yapmakla, doğru fiziksel yüklemeyle, doğru planı uygulamakla alakası
0: var. Birbirine uyumlu oyuncu ekibiyle yani.
1: Boy aynasına baktığında boyunun ölçüsünü iyi bilmekle alakası var. Bir daha söylüyorum. Hocam sen Rize Spor'la Aston Villa'yı aynı kefeye koydun. Ben Rize'ye de 2-6 yani ya da işte 2-8-1-10 dedin. Ya da 2-6-8-1-10 Aston Villa'ya dedin. Zaten oradan bitti iş. Oradan gitti senin planın.
2: Ki bu 10 dediğin adamın orta sahaya katkısı yok.

0: Yok. Yani gittin. Bitti. Kendi kendine bitiriyorsun aslında. Ama sen farkında değilsin. Şöyle düşününce yaparım ben. Ben yaparım olur. Abi işte olmuyor. Ve bu arada şurada Fenerbahçe kamuoyunda da onu söyleyeyim. İşte Aston Villa kötü. Aston Villa belki iddia ediyorum. Premier League yine ilk 5 içinde bitirecek. Evet. Neye göre kötü abi Aston Villa?
1: Şu dönemde en iyi dönemi değil.
0: Değil ama şöyle abi çok oyuncu değiştirdi. Diyoruz geçen seneki 11'inden buraya 2 oyuncu kalmış. Hı. Yani şimdi tamam bu bir dönüşüm süreci ama Aston Villa kötü. Ya kim abi Premier League'de bugün sonuncu? Coventry mi kim?
2: Bilmem. Bilmiyorum. Aston Villa 16.
0: Coventry gerçi kazandı en son. Değildir
2: hemen artık. Hemen hızlıca bakıyorum.
0: Bir baksana gözünü seveyim ya.
2: Fulham.
0: Fulham'la oynayalım deplasmanda. İnan bana çok farklı bir şey olmayacak.
2: Olmaz.
0: Abi oranın dün anlattım. Oranın temposu zaten bir de bak kafadan bizim üstümüzde. En iyimizin de üstünde. Yani şöyle düşüneyim. İngiltere'de ilk 3-4 takımı geç. Yani işte City, Liverpool, Arsenal'ı geç. Bizim 3 büyüklerden bir karma yap. Hepsi de zorlanır oynarken. Tempo da zorlanır. Çünkü onların temposu bizim üstümüzde. Bizim bir şey yapıp ya oyunu yavaşlatacağız biz. Dün burada da söyledim. Sen dedin ki abi. Hatta ben orada İsmail Hoca'nın hiç beklemiyordum bunu. Dedim ki ben İsmail Hoca bu konularda şeydir. Saldırmaz rakibe. Oyunu yavaşlatayım der, tutayım der. Yabancı hocalar biraz daha idealist oluyor bu konuda. İsmail Hoca'nın Türkiye'yi bilir. Yapmaz. Ya İsmail Hocam sen mesela Galatasaray deplasmanında böyle çıkar mıydın dünkü 11'inle? Çıkmazsın. Çünkü sen Türkiye'de derbileri 0-0'a bağlayayım dersin önce. Kaybetmeyeyim. Çünkü biliyorsun ki derbi kaybetmek büyük sana yara verir. Ve göreceğiz ki 2 hafta sonra.
2: Şu evrende zaten görev.
0: 10 gün sonra göreceğiz Galatasaray deplasmanında. Üçlü orta sahayla başlayacak hoca.
1: Abi bence Türk takımları açısından galibiyet planının yolu beraberlik planından geçiyor.
0: Ya yani. Süper abi işte bu. Önce hiç, al biri cebine. Önce biri cebine al.
1: Çünkü hani biz bir kere futbol ekolüne sahip olan bir ülke değiliz. Bizim takımlarımız gidip de orada dominant olabilecek takımlar değil. Sen o adamlar kadar para harcasan o adamların oynadığı oyunu onlardan daha kaliteli oynayamayacaksın. Sana gelmiyorlar.
2: Mesela geçen sene Galatasaray Ajax galibiyeti gayet başta beklediği dengeli oldu.
0: Bir şey söyleyeyim. Sen o adamlar kadar para harcasan iki takım için de söyleyeceğim. Takımlarının başına Okan Buruk'la İsmail Kartal'ı koymayacaksın ki zaten. O evet. Adamlar kadar para harcarsan o adamların verdiği hocalar gibi hocalara para verip onlara vereceksin. Çünkü güvenmeyeceksin. Sen de biliyorsun burada eksik olduğunu. Ama aman diyorsun ben takıma çok para harcıyorum zaten. Hocaya çok harcamayayım parayı diyorsun.
1: İşte bizim özeti bu. Bizim şey kötü. Galibiyet planlarımızın mesela hurra üzerine kurulu olması. Yani hep beraber saldıralım. Önce bir puanı al. Çünkü bu işler geçen sene hatırlıyor musunuz? Şampiyonlar Ligi'nin o son 24'ünün belli olması anında sürekli yer değiştiriyordu takımlar. Abi bu iş bir tane golle çözülebilecek bir iş. Sen şu anda mesela -6. Mesela bu maçtan -6 yazdım.
2: Temi Abraham'a attığı son gol Fenerbahçe'nin 24'de kalamamasını sağlıyor.
0: Oyuna girdiğinde Şans abi de şahit. Oğulcan da Berkay'da oyuna girdi Temi Abraham. Bu hikayenin sonu Temi Abraham gol atacak dedi.
2: Biraz da Fenerbahçe kaderi bu noktaya evrildi. Yok bu
0: futbolun,
2: bak,
0: futbolun kendi içinde böyle hikayeleri vardır. Hatırla burada dedim Lukaku burada eleştiriliyor dedim. Belçika milli takımına Türk milli takımına gol atacak dedim. Abi bu hikayeler böyle gerçekleşir. Bunları artık hepimiz biliyoruz. Abraham gol atacağını biliyorduk abi dün. Evet. Vallahi ben biliyordum oyuna girdikten sonra gol atacağını. O kadar emindim yani.
2: Ben de Jackson'ın neyse.
0: O da belliydi. Şimdi adamı burada gömdük. Yatırdık kaldırdık. Kötü kazma. Bu arada Jackson'da 40'ı var temiz.
2: 40 derken?
0: Yaş kesin var 40. Dedem gibi duruyor abi ekranda.
2: Abi Jackson genç ya 2001'li falan. Ya, 15 yaşmış.
0: İmkanı yok ya.
2: Tam 2001'in imkanı olmasın. 30 olsun. 40 nasıl olur? 15 yaş.
0: 30'dan büyük kesin. Ya 40'ı mübalağa yapıyorum.
2: Ha.
0: Ama 32-33'ten aşağı kesin değil. Abi Allah aşkına bir fotoğrafına bakalım şeyin.
2: Rejimiz halleder o işi.
0: Şimdi Nicolas Jackson Türk takımlarına yani bizim bir oyunumuz yok ya. Biz bir forvete top getiremiyoruz ya. Bu arada hani ikisi de aynı. Ben ikisini bir değerlendiriyorum. Galatasaray'da götüremiyor forvetine top. Fenerbahçe'de daha acı bir şey var. Şansal abi kendi programında söylemişti. Dün de tekrar baktık. Rize Spor maçında Fenerbahçe santraforu Vedat Muriç 34 kez topla buluşmuş. Kaleci Ederson 41 kere buluşmuş. Dün yine Ederson 22-23 kere buluşmuş. Vedat Muriç 14 kere buluşmuş. Sen zaten topu forvete götüremiyorsun. Baksana baba. Bu nasıl 2001 Allah'ın aşkına? Ben amca dersin buna yolda görsün.
2: 32 işi var gibi bak.
0: Ama bize bu adam daha faydalı olur. Niye biliyor musun? Sen bu adama top getirmesen adam alıp uzaktan vuruyor. Şimdi bizim oyun mesela Vedat'ın öyle bir özelliği yok. Alayım uzaktan kaleye vurayım.
1: Bunun problemi zaten oynadığı takımların oyun sistematiğini bozuyor olması.
0: Evet. Bozar. Çünkü bence oyun bilgisi felaketi. Yok.
1: Alıyor kenara çıkıyor kenardan topla buluşup birden driplinge kalkıyor. Teknik direktörler saç baş oluyor ama bizde gidecek iş
0: tam
1: bu.
0: Bize kaos işte. Tam bizde sistem yok zaten. Bir şey yok. Ver bunun önüne topu. Bu sağa çeksin vursun. Sola çeksin vursun. Hani tam bize uygun adam aslında Nicolas çeksin.
1: Adamın bitiriciliğinde problem yokmuş meğerse. Yani onu gördük.
0: Abi adam. Ondaki sorun şu bence. Ya bir maç hat-trick yapıp ertesi maç mesela böyle 10 tane kaleye vurup hiçbir gol olmayabilir.
2: 4 tane karşı karşıya falan kaçırıyor.
1: Çünkü açısal olarak adamlara bu şansı vermiyor kimse.
0: Ha bizim oyunlarımızın daha senin Allah yüzüne baktı. Tek santrfor var Victor Osimhen. Ver adama gitsin topu alıp. Abi o da dünyada yok işte.
1: Bu arada Osimhen'e de sen vermiyorsun.

0: O alıyor
1: İşte o alıyor gidiyor. Yani sen veremiyorsun yine. Ya sen bugün Haaland'ı koysan Fenerbahçe'ye ne fark edecek abi? O da orada gezinip duracak Vedat Muriç gibi. Ya yakaladın atardı belki karşı karşıya. Ki o da kaçırıyor. Altına giremiyor falan bazen topun.
2: Balta.
1: Balta işte. Değil ama bazen giremiyor yani.
2: Hocanın, giriyor, yoksa bence de değil zaten.
0: Hocanın iyi oynadık dediği maçın en fazla şut atan Fenerbahçeli oyuncusunun şutu 2.

0: de şunlara da karşıyım abi. İşte paralar, bütçeler. Baba Viking Bayern Münih 3-3 değil mi? Viking ile Bayern Münih'in bütçe farkı kaçtır? Herhalde Fenerbahçe Aston Villa'dan çoktur yani.
1: Abi, Neuer...
2: 800 milyon euro falandır.
1: Neuer bireysel emeklilik sistemiyle alabilir şey yani. Viking'i.
0: Inter Kulüp Brüş. Ben maçı izledim. Maç 3-4 bitti.
1: Inter Kulüp
0: Brüş. Çok rahat 5-8 falan bitebilirdi maç.
2: 550-600 fark vardır orada da muhtemelen.
0: Abi Brüş neler kaçırıyor biliyor musun?
1: Abi Inter Brüş'e oyuncu kiralar.
0: O yani kadar. Öyle olur. Ya demek ki abi şu şeyden bir vazgeçin. Kendimizi küçük görme kafasından. İşte para çok bütçe farkı var zaten yapamayız. Ya da abi Luis Enrique gibi yapalım.
1: Onu, maçta önce abi o, ya. Orada tamamıyla kötü niyetliler. Onu kullanıyorlar.
0: Kullanıyorlar. Yani. Ama işine geldin bir şey değil mi? Biz Şampiyonlar Ligi takımıyız. Çok iyi Yani sen burada bir Anadolu takımını yendiğinde baba tabii biz zaten Şampiyonlar Ligi takımıyız yani. Ya
1: Montella çıkıyor İtalya'nın bütçesini görmüyor musunuz? 800 milyon euroluk takım bilmem ne falan diyor. Ama Paraguay 10 milyon euro.
0: O yok. Avustralya falan yok.
1: Avustralya.
0: Paraguay da öyledir canım. Bir Enciso var.
1: Enciso işte 20-25 desen.
0: Abi o zaman diyorsun ya ben rotasyon yapamıyorum. Kadrom dar. O zaman abi Luis Enrique o geniş kadroda. Bak Osman Dembele dün maçtan sonra diyor onu. Ben rica ettim hatta. Nafi Alpay paylaşmış. Selam olsun.
2: Grafik galiba var elimizde. Onu sabah istemiştik dostlarım. Ne demiş? Salı ya da çarşamba günleri oynamaktan büyük keyif alıyorum. Özellikle de tatil dönüşü olduğu zaman.
0: Tatilde ne baba biliyor musun? Luis Enrique diyor ki milli maçtan sonra. Bilmiyorum. Sen bu hafta lig maçına gelme. Tatil yap. Ben seni City maçında kullanacağım. O zaman siz deyin ki abi ana rol oyuncularınıza milli takımdan gelen yorgun. Ben sizi Rize'de kullanmayacağım. Dinlenin. Gelmeyin Rize'ye artık. Rize'ye
1: zaten sizi yenemiyorsunuz. Geçen seneki lig maçı sayılarına bak mesela. Şampiyonlar Ligi'nde neredeyse daha fazla oynayacak.
0: Ya, abi o zaman böyle kullanın. Ya, biz de sürekli sıfır çözüm üretmek abi. Hep şey isyan. Zaten paramız yok. Zaten zayıfız. Zaten öyleyiz. Üç günde bir maç bize çok ağır geliyor. Baba o zaman kadroları 100'er milyon euroluk kurun. İki büyüğe de söylüyorum. Biz de diyelim baba zaten kadroları yeteri bu kadar. 100'er milyon eurodan ne bekliyorsunuz? Zaten en fazla olacağı bu. Yani Young Boys gibi olalım. E diyelim kaybet. Olabilir zaten bunu bekliyorduk. Abi sabah Bakü kendi sahasında kazanabiliyorsa şimdi bakacağız haftaya Slavia Prag Fenerbahçe maçında.
2: O maçta
0: bak zor en zor maçı diyorum Fenerbahçe'nin.
2: O maçta zor maç. Artık şu gelinen noktada o maçta zor maç. Hele Alanya'da puan kaybı falan aman yani.
0: Ya ben onu beklemiyorum. Allah yukarıda.
2: Abi sen girmeden çok yine kısa bir videomuz var.
0: Tabii milyoner.
3: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: 22-25 Ekim tarihleri arasında Renew günlerine davetlisiniz. Renew'dan alacağınız ikinci el araçlar 300 bin TL kredi, %0 faiz fırsatıyla seçili Renew yetkili satıcılarında. Üstelik totalden 5000 TL yakıt puanı kazanma fırsatıyla. Renew günlerinde avantajlı fırsatları keşfetmek için sizleri 22-25 Ekim tarihlerinde Renew yetkili satıcılarına bekliyoruz. Renew, Renault Grup güvencesiyle. Detaylar satış noktalarımızda ve renewturkiye.com'da. Renew.
5: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
6: var. Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
7: İşine özgürlük kat, işine DIA kat. Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartlarının elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası
7: Dünya Katılım var.
3: Reklam bitti.
8: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Mesela sen bir şey diyordun biz araya gitmeden.
1: Şey diyorum, şimdi bizim bütün problemlerimizi dışarıdan yamalarla çözüyorsak burada çok ciddi bir problem var. Bir, biz Katar değiliz. İki, Birleşik Arap Emirlikleri değiliz. Üç, Suudi Arabistan değiliz. Dolayısıyla işte bizim kadromuzda şöyle şöyle eksiklikler var. Tamam. Ama bu tür eksiklikleri gidermek için atıyorum 40 milyon euroluk adam alarak burayı kapatıyorsak benimle X kişinin arasında ne fark var o zaman tam olarak? Şimdi Unai Emery'e çok güveniyor Aston Villa yönetimi, kulüp sahipleri. Diyor ki ya bizim elimizde böyle bir hoca var. 3 ayı biz feda ederiz ama yaptığımız dönüşümü bu adam 3 ay sonra bir şekilde yine bir sene önceki pozisyona geri getirir. Bizi yine iddialı duruma getirir, o potaya sokar. Şimdi adamlar evet para harcıyorlar, odur budur falan filan ama Aston Villa'nın elde ettiği galibiyet ve kupaları elde edebilmek için milyar euro para harcıyorlar.

0: hocayı belde edemeyen kulüpler de var. İşte bu da hoca farkı. Unai Emery'e 8 tane 9 tane oyuncuyu değiştirilmiş kadro veriyorsun. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor bu arada. Şey değil. Ya tamam hocam, Avrupa'da senden bir beklentimiz yok. Sen ligde takıl.
1: Onu desen istifa eder zaten. Senden Avrupa'da beklentimiz yok dersen teşekkür ederim der.
2: 11 kupası falan var adamın.
0: Şimdi bizim orta sahada eksiğimiz var. İşte savunmada eksiğimiz var. Forvet'te anlıyorum eksik olabilir. Ama harcadığın paralara göre eksik olmaması lazım abi.
1: Şey diyor abi, Brentford maçından sonra diyor ki sol beklerimiz sakat. Van Bissaka'nın da bir sorunu var. Eğer maç yetişemezse ben kadro içinden bir çözüm çıkaracağım diyor. Mesela çok emin kendisinden. Yakınmıyor. Ya benim iki sol bekim de yok. Van Bissaka da yok. Ne yapayım ben? Hayır, ne yapayım demiyor adam. Ben bir çözüm üreteceğim takımın içinden, bulacağım diyor.
0: Zaten onun için orada. Adam bunun da farkında. Yani,
1: işte hocalık bana göre artık teknik adamlık bu. Yoksa sahaya çıkartıp antrenman metodolojisi falan, onlara çok dev farklar olduğunu düşünmüyorum. Bilmiyorum. İzlemedim yani.
0: Abi kendimi tekrar etmiş olacağım da Ancelotti'ye soruyorlar işte oyuncuların kondisyonu şusu busu bilmem ne falan. Ben anlamam o işlerden diyor.
1: Çünkü ekibi var o işi yapacak.
0: Onlar diyor antrenörlerin
2: işleri. Antrenör... Ne güzel bir cevap değil mi bu arada? Hani her şeyi bilirim demek yerine orayı şimdi, bilmiyorum.
1: Abi Jelko Obradoviç'e sor. Bilmez ki. Jelko Obradoviç idmanı kenardan bizim gibi. Biz diyor abi oturup. Girileceği zaman hani taktik 5'e 5'te falan giriyor, gösteriyor işte. Yani ne yapacak? Obradoviç ısınmalarda top mu verecek oyunculara turnikasını? Ya da İsmail Hoca antrenmandan önce atıyorum 5'e 2 oynarken ortaya top mu atacak? Atmaması gerekiyor atıyorsa da eğer. Siz kenara geçip düdük elinize bekleyeceksiniz.
0: Ama bizde hani duba dizerek takımın teknik direktörünü yiyen yardımcı antrenörler falan var ya.
1: O da var.
0: Bütün işi ben yapıyorum hocam bak.
1: Abi dün mesela Fener...
0: Ben bizzat biliyorum bu arada, sözünü kestim abi, kusura bakma. Ya işte bu kulüpte zaten bütün işleri biz yapıyoruz, bu adam hiçbir şeye karışmıyor deyip teknik direktör gönderip yerine kendini getiren adam var.
1: Vardır. Onu getiren yöneticinin de yani ne diyeyim abi, bu işleri bırakması lazım yani, buna kanıp bırakıyorsun. Ama biz dediğin gibi abi vardır.
2: Biraz chat okuyalım mı?
0: Tabii sonra şey oluyor.
1: Asensio, Kante, gireceğiz, Lukaku.
2: Hepsine gireceğiz.
0: Okumadığımız zaman şey oluyor sonra. Bizim konuştuğumuz şeyleri niye konuşmuyorsunuz şey olayı senkronize.
1: O kadar para veriyoruz kardeşim de var.
2: Çete geçmeden hemen aklıma bir konu geldi. Onu söyleyeyim, öyle geçelim. Abi bu dün sosyal medyada çok gördüm. Bir video üzerinden anlatılan bir şey. Bu Galatasaray'ın Avrupa maçlarında dijital ıslık yaptığıyla ilgili. Allah aşkına ya aklınızı başınıza falan devşirin ya. UEFA kurallarını falan açın bakın. Eğer böyle bir şey yaparsa Galatasaray neyle karşılaşır bir bulun, görün. Sonra düşünün Galatasaray bunu yapıyor mu yapmıyor mu diye diyor. Yani bilmiyorum, sen böyle düşünüyor musun düşünmüyor musun bilmiyorum.
1: Maalesef üzgünüm.
2: Tamam.
1: Maç esnasında şunu söyleyeyim, maç esnasında kullanmıyordur belki ama maç öncesi ve yani şimdi Liverpool'a mesela Paris Saint-Germain ya hepsi gitti. Barcelona sahaya çıkarken abi tribünde adam yok, ıslık çalıyor. Maç bitiyor, TRT yayındayken ıslık var.
2: Abi maç içinde kullanıldığı...
1: Maç içinde bir şey demem. Bir diyorum ki sana, maç içindekine bir şey demem ben. Çünkü ispat etmez ne demem ama bak. Maç önünü görüyorum. Tribün boş. Ben geçen sene o stat'taydım. Fenerbahçe Galatasaray maçına gittim. Tribün boş. Fenerbahçe oyuncular çıkıyor ellerinde kahveyle falan otobüsten ince. Abi insan yok, ıslık var sahada. Ve dijitalize ses. Yani bunu artık ayırt edebiliyoruz. Maç esnasında yapmanın suç olduğunu ben de biliyorum. Yapmazsam ben, zaten ben maç esnasında bir şey demiyorum. Ama ben maç önü ve maç sonundan bahsediyorum.
2: Maç önü, maç sonu zaten genelde boş olduğu için yapılması.
1: Maç sırasında yapılıyorsa, ya bu arada şöyle diyeyim. Ya bir maç var, Türkiye'de bir maç, derbi maçı. Galatasaray'ın 2-3 tane ses teknisyeni getirdiğini biliyorum maça. Yani neye geldiler onu bilmiyorum. Ama işlerinde uzman bir tanesini tanıdığım için söylüyorum. Getirdiğini biliyorum. Ha, bunu ne için kullandı? Maçtan önceki kutlamalar için mi, maçtan sonra kutlamalar için mi bilmem. 3 tane, 2 ya da 3. Birinin ses teknisyeni olmadan emin değilim çünkü. Ya bu arada... En son takılacağımız nokta o. Dün işte 1800 tane taraftarla sen Villa Park'ta hiç dijitalsiz mi iştahsiz esir alabiliyorsun. Allah hepsinin, bence dün Fenerbahçe adına günün en güzel şeyi Fenerbahçe taraftarı tribündeki. Hiç 6-0 olana kadar, 6-0'da dahi hiçbir zaman susmadılar. Tek negatif yaptıkları, iki tezahürat var negatif. Birinde İsmail Hoca'yı istifaya davet ettiler. Bir de üzerinizdeki formaları çıkarın. Dıt dıt dıt. O. Artık ona da Allah kimse kızmayacak. Bu adamların çoğu Türkiye'den gitti. Oradaki gurbet, ya gurbetçi adam için düşsen, orada yaşayan adam için. Adam bugün zaten orada sürekli ikinci sınıf insan muamelesi görüyor. Yani genel olarak. Ya bugün beşinci sınıfa düştü adam. Oraya gidecek belki bir iş arkadaşı İngiliz. Dalga geçecek adamla. Bu muydu diyecek. Anlattım bize diyecek. Yok o diyecek. Bu diyecek.
0: Bir de bir dahaki sefere görüşürüz dediğin zaman dilimi de ne zaman oldu?
1: Ne zaman oldu belli değil.
2: Bir arkadaşım yazdı bu arada. 2010'da açıldığından beri ilk de her maça gidiyorum. Hep maç önünde yapılır bu ama hani... Şey, hoparlörden vermek gibi bir durum yok diyor da yani şey, neyse.
1: Maç önündeki dijital nereden vereceksin başka türlü? Yani başka bir yerden veremiyorsun zaten.
2: Ya ıslık falan verilmiyor diyor, pardon.
1: Vallahi ben de geçen sene maça gittim. Yani kendi kulağımda bir yer cızırtı olmadıysa sahaya girdiğimde. Dijital cızırtı. Yani ve bu arada şeyden bahsetmiyorum. Orada insan toplanıyor çünkü. Hani sahaya ısınmaya çıktıkları andan bahsetmiyorum. Yarım saat 40 dakika önce. 2 saat önceden bahsediyorum.
2: Neyse bunun maç içinde...
1: O arkadaş 2010'dan beri eğer Galatasaray taraftaysa 2 saat önce maça girmiyordur zaten doğal olarak.
2: Neyse. Maçın içinde kullanılmadığını düşündüğümü söyleyeyim.
1: Kullanılırsa yaptırımı var zaten.
2: İşte yani.
1: Hani UEFA'da çünkü, var, Türkiye'de var mı bilmiyorum.
2: Yok böyleymiş gibi tweet atıp binlerce etkileşim almış çünkü kelli felli spor insanları var da bilmiyorum bana mantıklı gelmiyor. Hayırlısı olsun hadi chat okuyalım biraz. Atakan iyi, Galatasaraylıyım hem bizim hoca hem sizin hoca vasat, biri şampiyon yaptı diye biri 99 puan aldı diye. İyi deniliyor ama gerçekten ikisinde de oyun yok. Okey Atakan Bey. Profesör doçent doktor Abuzer Kömürcü. Galatasaray bir yapı kurmuşsa o yapı Fenerbahçe'dir. Galatasaray lehine her şeyi yapıyor. Barça'yı unutturdu bile. Bir de Alanya beraberliği tadından yenmez. Murat Aşık süper. Geç yaptım. Yapmayın ya. Mustafa Ateş. Avrupa ve Konferans Ligi gruplarında topladığı puanlarla Avrupa'da biz daha çok puan topluyoruz diyenlere selam olsun Murat Bey. Burası Şampiyonlar Ligi.
1: Mustafa Bey yani ne olur ciddi söylüyorum yani ya ben anlatamıyorum ya siz anlamak istemiyorsunuz. Puan aynı puan. Nerede topladığınızın gerçekten benim. Bugün Galatasaray direkt gidiyorsa Şampiyonlar Ligi'nde o beğenmediğiniz Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı puanlarla. Siz şöyle zannediyorsunuz. Bir takım Galatasaray. 20 yıldır aldığımız puanlar. Yok babacığım son 5 seneye bakılıyor puanda. Senin 20 yılda yani senin 96-2000 arası aldığı puanın hiçbir önemi yok şu anda. Sadece mazide bir tatlı hatıra o. Yani bir daha tekrar söylüyorum. Fenerbahçe'nin, Başakşehir'in artık hangi takımlar oynadıysa o takımdan aldığı puanlarla bugün Galatasaray Fenerbahçe şu an şampiyonlar.
0: Başakşehir alamıyor abi.
1: Bu alamıyor biz. Bir ara almıştı ya bir sezon bayağı gitmişti. bu iş böyle abi. Biraz ne olur şunu kullanın ya. Bunu boşuna vermiyor abi yaradan. Kullanmak için veriyor.
2: Evet.
1: Yoksa ağırlık yapar.
2: Serkan Tuna. Dün uyumuşum. Demincek bir uyandım. Fener'im 6 yemiş. Şu kasvetli havalarda yüzümüzde güneş açtı. Adeta Rabbim ibret alalım diye Fener'i gönderdi. Teşekkür ederiz Serkan Bey. Onurhan Online dakika 62'ye kadar her şey yolunda açıklamasına ne diyorsunuz? Skor 3-0 konuştuk bunun üzerine. Sıkıntılı açıklamaydı gerçekten. Onurhan Online dün gece İsmail Kartal, İsmail Hüseyin Fenerbahçe kariyerini bitirdi. Valla hangi İsmail, hangi İsmail'in neyini bitirdi tamam, bilmiyorum ama.
0: Tam aklımdan aynısı geçti evet.
2: Yani bir İsmail bir şeyleri bitirmiş olabilir.
0: Meksika açmaz oldu dün
2: Emre Aydın, Fenerbahçe'nin ne planı var mı ki? Oyun kimliği ne Fenerbahçe'nin? Kötü uygulaması önemli değil, geçiş değil, pas değil, baskı değil, her şeyden biraz var. Valla bu kötü bir yorum değil bence. Evet, her şeyden biraz var.
0: Her şeyden de biraz yok.
2: Aynen öyle, ben de öyle düşünüyorum. Burak Oktay, Murat abi hoca Alanya maçından sonra mı yoksa Galatasaray maçından sonra mı gidecek sence?
1: Niye gitsin abi? Kazanırsa iki maçta bir yere gitmez.
2: Peki şöyle soruyu değiştireyim. Alanya ya da Galatasaray maçını kaybederse...
1: Gider.
2: Yani doğru soru bu bence.
1: Gitmezse el ele giderler çünkü.
2: Eyvallah. Erdal Ala, minik kanaryam konuyu sürekli Galatasaray'a getirip Fenerbahçelilerin üzüntüsünü azaltmaya çalışıyorsun. Yellow musun be adam? Oyum.
1: Aranız düzeldi mi?
2: Bir kötü bilmiyorum. Geçen haber masasında bazen sarıyor. Doğa bir akıllı ol falan. Bazen böyle minik kanaryam diyor falan. Öyle şey. Vurdulu kırdılı bir ilişkimiz var Erdal Bey'le.
1: Hoş.
2: Murat Bey'e geçmiş olsun demiş sonunda da. Sağ olun Erdal Bey.
1: Size de geçmiş olsun Erdal Bey.
2: Turan Metin. Bu yabancı kuralıyla özellikle Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir Türk takım başarılı olamaz. Ben buna katılıyorum maalesef. Maalesef Hacı Osman'ın kazıklarını yiyoruz. Adam sırf zarar.
0: Evet ama eldeki mevcut imkanlarla da maksimumu yaratmak kulüplerin, teknik direktörlerin, yöneticilerin görevi.
1: Ben buna da katılmıyorum abi.
2: Ne?
1: Ya bu da bir bahane mesela. Abi doğru yabancı seçin abi. Abi 10 tane doğru adam seçin abi. Seçebildik mi 10 tane doğru oyuncu? Seçemedik. Kullanabiliyor muyuz onunla?
2: Şimdi o iş şöyle. Eskiden 14 iken bir anda ona düşürünce o 4 taneyi ve tamam. İşe yaramazsa elden çıkarmak zorunda kazanmaya çalışıyorsun.
1: Ben bu direkt buna bağlamam. Ben başarısız. O zaman çünkü hocaların yanlışlarını falan her şeyi unuturuz bir anda.
0: Abi 10 tane doğru adam bulabilmek için 25 olması lazım yabancı kuralı.
1: Ya işte biz de kuralı yüzden... yani. Çünkü niye biz çalışmayı sevmiyoruz abi? Oturalım oturduğumuz yerden doğrusunu bulalım diye uğraşıyoruz.
2: Doğukan Ataş, hoca takımda kalacağı maksimum zaman o da Galatasaray maçı. Oradaki olası mağlubiyet veya farklı o zaman başka şeyler konuşabiliriz. Bundan dolayı hoca kalmaz.
0: Ben İsmail Hoca'nın derbiye çıkıp da ben bu maçta 10 tane atacağım mantığıyla sahada yer alacağını düşünmüyorum. O yüzden oradan böyle çok hoca değişikliği çıkmaz.
1: Hoca Galatasaray yani. Derbilerine hiçbir zaman kazanayım diye diyor. Önce tutayım sonra kazanma planını devreye sokar. Çünkü biliyor ki o derbi mağlubiyeti ona ya da hele bir de sıkıntılı bir sonuç olsa biliyor ki zarar, çok zarar getirecek. Onu bildiği için. Ya keşke bunu Avrupa'da da yapsa. Onu diyorum.
0: Avrupa'da birinci plan bu olmaz zaten de neyse.
2: GS alacağım. Demincek'ten çıkmaz bir sokakta şarkısı çok iyi. Sağ olun, dinlemeye çalışıyorum.
1: Ya orada o insanların Türkçesiyle dilbilse dalga geçmeye gerek yok. Ben girmiyorum bu işlere.
2: Ben de girmiyorum işte. Cemil Korkmaz çok üzüldüm. İsmail Hoca takımı geri götürdü. Yani konuştuk, bütün yayın konuştuk bunları zaten. Erdal hala Baylar Galatasaray Şampiyonlar Ligi gol ortalaması 4.55 olan Barcelona yenildi. Fenerbahçe bu yıl 11 maçta 6 gol atan takımdan 6-7.
1: Erdal Bey, Sporting Lisbon'un gol ortalaması kaç mesela? Ondan da 3-7 ya. Ya bunlar, bak bunlar yanlış yerden bakıyorsunuz mevzuya.
2: Lisbon da az değildir bu arada bence.
1: Ya tamam yani.
2: Bak, hayır, neyse bak şimdi. Sıkıntı bir şey çıkar gerek.
1: Aston Villa da geçen sene UEFA Avrupa Ligi şampiyonu yani sonuçta, tamam şey değil. Çemiş Gezek Spor'la oynamıyorsun. Ben hep söylüyorum bu arada. Premier Lig takımı. Seni her türlü zaten senden artı biri var tempo olarak.
0: Mevzu aslında, ben futbolu şöyle değerlendiriyorum. Hangi takım hangisinin arkasından koşuyor? Ya evet. Fenerbahçe, Galatasaray rakiplerinin arkasından koşarak işi çözmeye çalışıyor.
1: Yoksa ben de Barcelona ile Aston Villa aynı kefeye koymuyorum evet. Zaten.
2: İK 33 kulübün sakatlık açıklaması üzerine 3-0 geride sakat. Birinci oyuncu oynatılmak isteniyor. 4-0 olunca sakat ikinci oyuncu oyuna sokuluyor. Üçüncü oyuncu kadroda değil. Güzel bir noktaya parmak basmış. Zaten chatlerden sonra da bu noktalara dalacağız. İK Bey.
1: İlbey.
2: İlbey Bey. İlbey Bey. Tam daha varsa ara verelim istiyorsanız.
1: Yo verin abi, okuyayım.
2: Hayır şey, bir tek dediler. Daha varsa verelim ara. Sonda okuruz. Biz... Ha?
3: Farklı biçim, farklı.
2: Ha. İK 33. Acele yapılan bu sakatlık açıklamasının amacı Asensio konusunda hocayı mı korumak? Rize maçında sakat adamın deplasman maçında antrenmanda ne işi var? Konuşacağız İK, İlbey Bey. İsmail Murat Özen, oynadık, yenildik, üzüldük ama bitti. Olanla ölene çare yok. Bu yenilginin öğrettiklerini cebimize koyalım. Hedef alan ya, hedef 3 puan, haydi Fener.
1: Bu beyefendi Fenerbahçeli bence.
2: Ahmet Konanç tweet'i de böyle bu arada. O da böyle.
1: Ahmet Konan çok büyük bir İsmail Kartal sevdalısı. Onu anlıyorum. Çok seviyor. Yani olabilir. Yani insan insanı sever. Bu da bir suç değil. Ama yani dünkü maç 6-0 bitti. Yani 1-0 bitmedi. 2-0 değil. 3-0 değil. 4 değil. Ya senin yıllardır 25 senedir dalga geçtiğin skorla bitti. Rakibinle. Öyle düşün. Ve bunu hocanla, hocanın ikinci gelişle tekrar yaşıyorsun.
0: Abi bir de taraftarın işi şey değil ya, takım kafayı kaldırsın bilmem ne falan. Taraftar kızar, sinirlenir, küfür eder, bağırır, çağırır. Ya doğrudur, abi. Yanlıştır.
1: Ya hikmet bir de altı. Bak biraz abi, mağlubiyet var, mağlubiyet var ya. Dün 3-0 biter maç. 3-1 biter ayrı. Bence de aynısını ben de yazarım. Ya takılıp kalmayalım. Daha fena da oynamadık. Golü de bulduk. Ne yapalım? Gücümüz yetmedi. Nefesimiz yetmedi. Baba 6-0'ın izahı yok. Nasıl Eyüp'e 8 attığında çok mutlu oluyorsun? Eyüp'ün evet. Gücünü öngör. Yani hiç bakmadan oraya. Ne kadar güçsüz olduğuna falan bakmadan. Ya 8-0 dedik ya burada hepimiz. Kardeşim 8-0'ın hiç küçüğü olmaz. 8 gol atmışsın. 6-0'lık mağlubiyetin de böyle şey olmaz abi. Tesellisi olmaz. Ya yani bakalım Roma'ya, yeni bir gün. Günaydın.
0: Roma'ya bir şey göstermiş takımın burada gelip Aston Villa'dan 6 yemesi çok uyumsuz.
1: Ben beyefendiye şöyle söyleyeyim. Bana şu anda birisi Birmingham'dan mesaj attı. Hiç öyle bir beyefendi söylediği gibi yeni bir gün günaydın durumu yokmuş takımda. Yani
2: ne var?
1: Onu söyleyeyim yani. Gayet depresif bir ortam varmış şu anda.
2: Niye?
1: Ya 6-0 ya.
2: Ha, ben Birmingham deyince Aston Villa'nın kendisinden bahsediyorsun.
1: Benim arkadaşım Aston Villa'lı değil tabii haliyle.
2: Yani tabii de hani işte şey, başını kaçırdım muhabbetim, belki başka bir şey.
1: Normal.
2: Rejimiz bugün çok yazıyor, seviyor yazmayı. Emre Aydın, Barça Arsenal'i 4-1 yense şaşırır mısınız? Yok, niye şaşırırım?
1: Ben Barcelona kimi 4-1 yense şaşırırım? Ben diyorum ki Şampiyonlar Ligi finalisti şu anda Barcelona.
2: Abi dün PSG City'yi 4-2 yendi deplasmanda. Ya o takımların birbirine yaptığı hiçbir şey şaşırtıcı olmaz. Onu bir
1: 4-2'de penaltı kaçırdı sonunda.
2: Yani.
1: Kuponu da yaktı bizim.
2: Kupon demişken ben geçen hafta Bilyoner'de tutturmuşum. Tutturum. Ondan da haberiniz olsun.
1: Tutturum.
2: İzleyicilerimiz de bilsin. Bundan sonra şöyle bir yol izleyeceğim. Üç büyüklerin maçına sadece oynayıp hep tutturmayı hedefleyeceğim. Tabii bravo. Ki olmayacak ama bakalım ne kadar tutarsa. Mehmet Demir, ikinci kere 6 yiyen teknik direktör benim. Tamam. Abinler. Emre Hovat, İsmail Kartal büyük takım teknik direktörü değil, hiçbir zaman da olmayacak. Sizin görüşünüzdür, saygı duyarız. Murat Başer, UEFA denetmenleriyle tuvaletlere, hoparlöre kadar denetler. UEFA'yı TFF ile karıştırıyor olsanız gerek ama kızmıyorum çünkü Rams Park'ı bilmiyorsunuz. Bu arada ben Murat mi? Abi maçta...
1: Ben Rams Park'a 5 ya da 6 kez geldim deplasmana. Gayet iyi biliyorum. Sizin bilmediğiniz yerlerini biliyorum Rams Park'ın. Mesela Rams Park'ta ısıtıcıların çalışmadığını Galatasaray 2 sene sonra fark etti. Biz 2 sene önce maçta yaşadık ısıtıcıların çalışmadığını. Doğru. Ben bilerek yapıldı zannediyordum. Meğersem 2 sene sonra anlaşıldı çalışmadığı tüm ısıtıcıların. Yani daha iyi biliyorum sizden, öyle diyeyim.
2: tamam, böyle chatlerde. Artık... Şu mevzulara dalalım derim. Abi Fenerbahçe TV'ye yansıyan bir görüntü de olmuş. Sen görmüşsündür.
1: Ben görmüş şey olarak sosyal gördüm. Twitter'da gördüm. Hah,
2: aynen ben de orada gördüm zaten. Oğuz Çetin'le Asensio hararetli bir şekilde yüksek, bir şey konuşuyorlar.
4: Bir konuşma var yüksek.
2: Yani maç kadrosunda olan bir oyuncu Rize Spor maçında oynamış ve gol atmış bir oyuncu. Bu maçta oynamaması vesaire. Sercan abinin maçtan önce haberi vardı. Asensio 11'de olacak diye. Sonra haberini güncelledi. İsmail Hoca biraz daha güvenli başlamak istediği için dedi.
1: Güvenli başlamadı.
2: İşte bir de öyle bir de bir olay falan. Yani çok karışık bir mevzu haline geldi. Ne düşünüyorsun? Şimdi, sende ne oldu? Biliyor musun?
1: Şimdi bilmiyorum ama şöyle ben hani yıllardır hepimiz futbol takip ediyoruz. Maç haberleri takip ediyoruz diyeyim. Yani biz ta en eski zaman televizyon TRT1'in olduğu günden beri. Hani maç öncesi bir takım yurt dışına ya da deplasmana giderken İstanbul dışına yapılan haberleri hep takip ederim ben. Şimdi ne oldu? Fenerbahçe Aston Villa önce son antrenmanını Samandıra'da gerçekleştirdi. Lukaku ağrı hissettiği için salonda çalıştı. Asensio takımla beraber çalıştı. Asensio maçtan bir önce herhangi bir sakatlığı yok Asensio'nun. Çünkü takımla beraber bak. Lukaku'nun ağrısı olduğu için Lukaku salona gitti. Kante ve Asensio eğer farklı bir durum yok. İletişimi yapılmadan geçilmediyse takımda antrenman yaptılar. Değil mi? Hı hı. Bu oyuncuların bir sakatlık riski varsa o antrenmandan sonra bellidir. Yani o adamlar ya antrenmanda bir ağrı hissetmiştir ya belli hareketleri yapamıyordur. Ya hemen antrenman bitirmiş sağlıkçılar ya oradan bir masaj istemiştir, buz istemiştir bir bakarsın. Sen bu oyuncuları uçağa koydun götürdün. Hata bir. Bu adamlar sakatsa bırak İstanbul'da tedavi olsunlar. Bu adamlar sakatsa oraya götürün uçağa bindirdiysen en azından kadroya al.
2: Abi sakatken götürmek Berke'den biliyoruz. Milli takım kampını terk etmek kadar sinir bozucu evet. Bir yere kadar gidebilir yani.
1: Şimdi bak başka bence zaten bence burada bir problem olduğunu görmüyorlar. Zaten eğer burada yapılan antrenmandan sonra bunu görmüyorsa sağlık heyetiyle hemen yollarınızı ayırın. Yani aradan zaman geçiyor antrenmandan sonra gidiyorsunuz. İsmail Hoca akşam saatlerinde basın toplantısına çıkıyor. Türkiye saatiyle 9.15 falan da çıktığında.
2: Evet 21.13 altta geçiyordu hatırlıyorum.
1: Bakacağız diyor tekrar bir toplantı yapacağız. Abi bizim veri sistemi İstanbul'da. Şimdi eğer komple bilgisayarları taşımadıysanız oraya. Zaten veriler elinizde var o sırada. Ya bu toplantıya pekala Samandıra'da yapıp kararları verebilirdiniz. Kante ile şey aynıdır. 3 oyuncuda ağrısı var reaksiyon veriyormuş sistem. Sakatlanabilir oyuncular. Niye Kante'ye 45'te oyuna sokmayı düşünüyorsunuz oyuncu sakatlanabilirse? Yani 3-0 mağlup olduğunuz bir maçta geri çevirmenizin bence imkansız olduğu maçta Kante'yi niye risk alıp oyuna sokuyorsunuz madem sakatlığı var? Ama yine burada Kante Allah'ın şanslı kulu. Sercan'ın haberi beraber, sosyal hayatta beraberlermiş İsmail Hoca'yla sıkça. Herhalde ondan olsa gerek. Kante hazır değilim deyince İsmail Hoca inanıyor. Bize hazırım deyince Asensio'ya inanmıyordu sezon başında ama hazır olmadığına inanıyor Kante'nin. Çok şükür.
2: Hazırım diyen oyuncuyu oynatmak zorunda değilsin de hazır değilim diyen adamı oynatamazsın gibi de bir durum var ama sanki.
1: Lukaku'yu beyefendi gibi ilk oyuna sokuyorsun. Bu arada yani bir gün önce antrenmana çıkmayacak kadar ağır hisseden oyuncu Lukaku. Sahaya çıkmayacak kadar. İlk oyuna giriyor. Şimdi burada bir sorun var abi. Ya iletişim sorunu var. Ya hoca ile oyuncu arasında. Ya belki de Asensio. Bu belki de diyorum bak. Bu hiçbir bilgim falan çünkü araştırmadım. Ya belki de Asensio 11'i duydu. Ha ben oynamıyorsam çıkmıyorum sahaya. Zaten sakatım da dizim ağrıyor.
2: Dün böyle kuvvetli iddialar var bu arada.
1: Şimdi bu iddia...
2: Galiba Emre Bol'un iddiası var. İsmini hatırlamadım birkaç kişiden
1: iddiası. Ben iddia edemem abi.
2: Alper Yemenciler olabilir.
1: Bu olabilir diyor. İşte Alper Yemenciler diyorsa inanırım. Neden inanırım? İşte Alper Yemenciler senelerce bu kulübün içinde İsmail Hoca'yla da görev yaptı. Ve muhtemelen hala Samandıra'da belli kaynakları vardır bilgi alabileceği.
0: Evet.
1: Şimdi Alper Yemenciler'in statüsü farklı.
2: Alper Yemenciler bu arada... Daha enteresan şeyler de söylemiş. Ona bu konu bitince yine geliriz ayrıca.
1: Ya ben burada bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum daha. Zaten Asensio ile İsmail Hoca arasındaki sıkıntı yeni değil. Onların bağı sezon başında koptu. O bağ birleşmez. Ya İsmail Hoca tabii ki her golle seviniyor. Allah'ın aşkına Asensio gol attıktan sonra bakın. Bir de mesela İrfan Can gol attıktan sonra bakın. Asensio gol attıktan sonra Oğuz Adi. Yani İsmail sevinmiyor demiyorum. Bak hemen laf alıp cımbızlamayın. Ama birinde daha... düşük tempoda sevinirken birinde sanki kendi gol atmışçasına seviniyor. Ya hocanın da Asensio ile ilgili çok ben pozitif bir durum yaşadığını düşünmüyorum. Ama benim için Asensio'dan daha büyük sorun bak bir daha söylüyorum. Abi senin sakatlık riski olan Kante'yi sen 45'te oyuna sakmayı düşünüyorsan problem var. Ya patlasaydı Kante dün oyuna girip?
2: Atıyorum 3 hafta sakatlandı Galatasaray derbisinde yok. Kime neyi
1: açtın? Ne için Aston Villa'dan daha fazla gol yemeyelim diye.
2: Bir daha soktun 3-0'da 5-0 oldu mesela. Hani ne sonuç olacak? Alabildin ne Kante'yi derbide kullanabildin. Yani yanlış kararlar silsilesi
1: devam ediyor. Hakeza Lukaku. Şimdi bu adam bir daha söylüyorum. En ciddi durum Lukaku'nun durumu. Çünkü bir gün önce antrenmana çıkamıyor bu adam. Ağrısı var diye salonda çalışıyor. Yani salonda hepimiz biliyoruz. Koşu bandı. Ağırlık mağırlık yani. Topla ilgili herhangi bir şeyde bulunmuyor.
0: Boş durmamak için.
1: Boş durmamak için. Vücut antrenör ediyor kendi kendine. Ya bu adamı ilk oyuna sokuyorsun kurtarıcı diye. O zaman bunda riske etme. Yani bırak Kerem'i oynat en uça 4-6-0 gibi yap. Kerem oynasın en önde. Yani hocanın söyledikleriyle yaptıkları arasında çok ciddi farklar var Doğa bilmiyorum.
0: Daha güvenlikli bir oyunu tercih edip 6 tane yemek de mesela. Daha güvenlikli olacağı için bu oyunu tercih etmiş ve Asensio'yu tercih etmemiş deniliyor ya.
2: Abi daha güvenlikli oyun İrfan'la mı oluyor? Yani hani savunma katkısına bakarsak Asensio'nun geçen seneki Trabzonspor derbisi, Trabzonspor maçındaki 90+5'teki orta yaptırmamak için gayretini falan hatırlarsak doğru hocayla doğru yapıda vesaire Asensio'nun İrfan Can Kahveci'den daha iyi savunma katkısı yapması çok büyük ihtimal
0: abi
2: bence.
0: Bir şey var, top sendeyken mesela duvara çarpmış gibi geri dönmüyorsan bu da bir savunma katkısı.
2: Mesela?
0: Yani ekstra yeniden reaksiyon göstermek, ikinci top kazanman gerekmiyorsa attığın topu geri alabiliyorsan bu da bir savunma katkısı.
2: Bu Asensio konusuyla ilgili Serdar Ali Çelikler'den bir videomuz var, onu da izleyelim, üzerine konuşmaya devam ederiz.
4: Marco Asensio Haziran ayında Madrid'de doktoru Manuel Leyes ile görüştü. Manuel Leyes ameliyat önerdi. Marco Asensio Haziran'da ameliyat olsaydı bugün sapasağlam dönmüştü. Bu bir teori. Marco Asensio Türkiye'deki doktor Tahsin Beyzadeoğlu eşliğindeki Fenerbahçe Sağlık Kurulu'yla da görüştüğünde ameliyata gerek olmadığı söylendi. Tahsin Beyzadeoğlu doktor Leyes'le de görüşmüşler. Leyes de demiş ki ya sizin fikrinizle saygı duyuyorum demiş. Bu çocuk bir oynayacak bir oynamayacak. Böyle yani. Hiçbir maçı 90 dakika bitiremeyecek. Bunu anlattık. Bunu söyledik. Videolu yalanlama yaptırttınız adama. Hadi şimdi de yaptık. Bu bir yönetim başarısızlığıdır.
2: Abi iddialar çok ciddi. Bir kere şöyle bir yerden konuyu ele almaya başlayalım. Eğer Haziran'da doktor ona ameliyat ol diyorsa ve bunu reddediyorsa Haziran'da zaten İspanya'nın Dünya Kupası bütün muhtemeli her şeyi kadroları belirlenmişti. Zaten alınmayacağı belliydi. Zaten Dünya Kupası'na gidemeyecekken ameliyat olmayı niye reddediyorsun?
1: Ben Serdar Ali Çelikler'in yanlış bilgi verdiğini düşünüyorum. Çünkü benim bildiğim böyle değil hikaye. Senin benim bildiğim abi? Nisan'da ilk sakatlanıyor ya.
2: Ha.
1: Orada diyorlar ki ameliyat olman lazım. Ya, o şöyle diyelim. Ameliyat olman çözümlerden biri. Hı hı. Diyor ki şu anda ameliyat olmak istemiyorum. Çünkü İspanya milli takımının kadrosu daha açıklanmadı. O geniş havuza girebilirim. Bekliyor.
2: Peki geniş... ilk hikaye olabilir belki. Belki ikinci hikayede böyle bir hikayedir bilmediğimiz.
1: Haziran'dan sonra ama ilk ameliyat, Haziran'da ameliyat olsaydı bu sezona yetişemeyebilirdi. Onu bir emin değilim o sürede zamanlamadan. Okay. Buradaki diğer hata ne biliyor musun? Tamam ameliyat olmadı belki. Fenerbahçe'nin o zamanki hala aynı mı bilmiyorum sağlık heyeti. Asensio'yu rehabilite şey için etti abi. Hızlı rehabilite edelim sahaya indirelim diye. Hata orada gerçekleşti. Fenerbahçe'den yaptırmaya devam ettiler. Koşu moşu adamın.
0: Kotadan yedi.
1: Kotadan yedi adam. Ve bu sezonda ama bu sezon başında benim aldığım bilgi de hazırdı. Yani bu arada Tahsin Beyzadeoğlu iyi de tanırım. Ya Türkiye'nin en iyi ortopedisti şu anda. Bana, yani ortopedistlerden biri diyelim şimdi. Bilmediğimiz bir yerlerde bir ortopedistler vardır ama ya bugün milli takımın da bilgisine ve onayına başvurduğu Fenerbahçeli sağlık öyle bir şey başkanı, adını bilmiyorum kusura bakmasın Tahsin abi. Ben de çok gözü kapalı güvenirim yani Tahsin Beyzadeoğlu'na. Belki onun metodolojisinde de ya bugün birçok yurt dışından sporcu gelip ona ameliyat oluyor ya da tedavi görüyor. Ya bu iş çok tıbbi konu. Ya olabilir. Ama ilk başta benim Asensio'nun istemediği dönem Nisan. Nisan'da kesin istemiyor. Milli takım açıklansın diyor. Ben oraya gitmek istiyorum.
2: Orada gayet haklı bir gerekçesi olabilir kendisi. Hani Fenerbahçe'yi ne kadar ilgilendirir bölümü o sizin kendi muhasebeniz. Evet. Ama kendi açısından haklı olması mantıklı orada.
0: Ben İspanya milli takımına girme ihtimalim varsa orada o riski alırsın. Ama bugün geldiğimiz noktada Fenerbahçe, ben şey olarak bakıyorum. Olaya tamamıyla nesnel. Fenerbahçe'nin Asensio'ya ihtiyacı var, Asensio yok. Ama A, ama B, ama C gerekçesinden dolayı yok. Bu bir problem.
5: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar World puanları toplarım.
6: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Halkı. Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
1: var. Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor. İşin

0: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
1: var. Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Sokak Futbolu başladı. Değişik bir saatte, farklı bir günde sizlerle beraberiz. Saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. 15 Ekim günlerden Perşembe, Sokak Futbolu'ndasınız. Tabii bugün temsilcilerimizin karşılaşmaları var. Dün de vardı, ondan önceki günler de vardı. Onlar keşke tabii olmaz olaydı. Geleceğim, maçlara geleceğim ama iyi misiniz? Bir problem, bir sıkıntı var mı? Özellikle İstanbul'da olanlar. Yani dünkü İstanbul yağmuru hayatı adeta felç etti diyebiliriz. Yani köyde yaşayan vatandaşlarımız, emektarlarımız söyleyeceğimi yanlış anlamasınlar ama yani şu saatten sonra İstanbul'un bir şehir değil de herhalde köy olduğu gerçeğini bir kez daha anlamış olmuşsunuzdur. Bu doğa olayıyla beraber bu şehir bu kadar binayı, bu kadar insanı, bu kadar aracı maalesef kaldırmıyor. Kaldıracak gibi de gözükmüyor. Yani bir yağmur yağdı, şehir adeta Venedik'e döndü ama Venedik'e ayıp etmeyelim. Adamlarınki estetik. Ya yani bizimki çok estetik değil. Bizim E5'te sağ şeritten böyle levrek sol şeridi istavrit gidiyor hop falan diye böyle. Ya arkadaş, burası metropol mü, açık hava akvaryumu mu belli değil. Ben anlamakta zorlanıyorum. Biz neden her kuvvetli yağmurda aynı manzarayı yaşamak zorundayız? Geçeceğim maçlara ama yani dün çektiğim çilenin ardından içimi dökmem gerekiyor dostlar. 0212 273 10-10 WhatsApp attı. Sizler de buraya mesajlarınızı yazabilirsiniz. Çünkü biz şehir kurmamışız. Biz betondan havuz yapmışız, dereyi kapatmışız. Üstüne 8 şeritli yol çekmişiz. O da yetmemiş. Yanına 40 katlı rezidans dikmişiz. Sonra su basınca da şaşırıyoruz. Ya biz suyun evini yıkmışız. O da ne yaptı? Evimi özledim dedi. Eski adresine geri döndü. Mazgallar tıkalı, borular yetersiz. Mahallelere gökdelen dikmişiz. Ki biz suyla bile anlaşamıyoruz. Yani bir de diyorlar ki işte görüyorum ya çok yağmur yağdı falan deniliyor. Ya ne yapalım kardeşim? Bulut'a dilekçe mi yazalım? Sayın Bulut, altyapımız müsait değildir. Lütfen randevu alarak taksit yağdırınız falan mı diyelim? Yani ne diyelim ya? Bir yağmur yağdı, elektrik akımına kapılıp ölen kardeşimiz var. Çok üzüldüm ona da. Dereye yıkılan evler oldu. Selle sürüklenen arabalar oldu. Su basan iş yerleri var, evler var, masur insanlar var. Yani hiç anlamıyorum. Bu arada ciddi anlamda işte bu yağmur sularıyla kanalizasyon suları, artık her şey birbirine karıştı. Lütfen hijyeninize dikkat edin. Bu işin şakası olmaz, altını çiziyorum. Yani kanalizasyon suları falan hep böyle birbirine karıştı. Böyle hiçbir şey yokmuş gibi gözükebilir ama bu çok önemli bir durum. Onu da belirtmiş olalım. Yani ciddi bir iklim krizinin yansımasını görmüş olduk arkadaşlar. Bilmiyorum, ileride böyle durumlarla daha çok karşılaşacağız. Ki işin garibi, aslında uzmanlar günler öncesinden şiddetli yağış uyarısı geliyor diye, değil mi, herkesi uyardı, bildirdi ama bunun önünden hiçbir önlem almamışız ki böyle bir durumla karşılaşacağımızı bildiğimiz halde öğrencilere veya çalışmak zorunda olanlar dışında çalışanlara izin verilmesi gerekiyordu. Biz elbette geleceğiz, bizim işimiz medya, ona bir şey söylemiyorum ama yani herkes perişan oldu. Evini, dükkanını su basanlar mı dersiniz, yolda kalanlar mı dersiniz, arabası su altında kalanlar mı dersiniz, okulda mahsur kalan öğrenciler mi dersiniz ve daha nicesi. Ve yine söylüyorum, yani bu biraz benim böyle psikolojimi alt üst etti. 14 yaşında elektrik akımına kapılan bir genç kardeşimiz. Doğrusu herkese üzüldüm ki ben kendim dün eve gidemedim. Tekrar radyoya geri döndüm. İstanbul'u bilenler var mıdır? Vardır. Yani Maslak'ı bilenler için söylüyorum. Maslak'tayım. Maslak'tan Sarıyer'e gitmem lazım. 15-20 dakikalık bir yol. Normalde hadi trafik olsun, normal bir trafikte 30 dakikalık bir yol ama ben tam 4 saatte gidebildim ve gece 11'de çıkmama rağmen, normalde 8'de falan çıksaydım herhalde 6 saatte falan gidecektim. Her yerim ıslaktı, evi uzakta olan insanlar, yani sokakları, caddeleri su basan insanlar nasıl eve gidebildi ya da gidebildi mi acaba diyelim ve herkese tekrardan merhabalar diyelim. Oh be. Oh, rahatlamam lazımdı. Rahatlamam gerekiyordu. Şimdi gelelim Aston Villa Fenerbahçe maçına. 6-0'a gelsek mi diyor. Geleceğiz, geleceğiz. Ona da geleceğiz. Cihan dayı radyoya gelebilmene çok sevindim demiş. Ayaz'a kağıthane falan berbat olmuş. İstanbul, Yalova'ya, Kocaeli'ye geçmiş olsun diyor. Evet, yani bugün rahattı, bir sorun yoktu, bir sıkıntı yoktu, gelebildik ama dün gerçekten felaket durumdaydı. Bugün tabii dünün hasarı devam ediyor. Mesela bugün Göksel'in Çağrı Saraç Salzburg-Milan maçını anlatacaktı. Çocukcağız anonsladı, Doğan Öncel de anonsladı ve bugün TRT binasına gittiğinde yayını yapamayacak. Çünkü off-tüp denilen yerler, yani spikerlerin maç anlattığı yerler sular içinde kalmış. Yani bugün maçı izlerseniz başka bir arkadaş anlatacak Ankara'dan, Göksel'in anlatmayacak. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Oraya da tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Merhaba Suat'cığım, selam olsun. Oy oy, sesin güzelliğine bak demiş. Bana yürüme Suat, bana yürüme. Hüseyin Mecit, merhaba kardeşim. İlk defa 39 yaşındayım. Ben böyle bir yağmurdan korktum diyor. Hakan Güneş, 6-0 yenilmiş bir hocaya Türkiye'de Şampiyonlar Ligi'nde bir puanı olan bir hocasız diyerek söze başladığı bir yorumcu kardeşimiz diyor. Ahmet Konaç sordu soruyu. Kendi imkanlarıyla gidiyor bu arada Ahmet Konaç. Radyo Gol Ahmet Konaç akreditasyon yapıyor. Yani Aston Villa'da, Birmingham'da stadyuma girmesi için basın mensubu olduğunu gösteren bir kağıt veriyor. Yoksa Ahmet Konaç kendi imkanlarıyla gitti. Onu da söyleyelim. Yani Aston Villa 6-0. Mesela Fenerbahçe Rize ile top oynadı, hatırlar mısınız? Yayındaydık. Ben buradan işte top 63 dakika oyunda kaldı diyen mesela bayağı bir övdüm. İşte Premier Lig seviyesinin üzerinde kaldı vesaire diye. Bizim ülkeye gelen böyle top class dediğimiz işte muazzam oyuncular geldikten hemen sonra bir düşüş yaşıyor. Geliyorlar böyle bir iki hafta oynuyorlar, iki üç hafta oynuyorlar, hemen düşüyorlar. Mesela Gündüz'ü geldi derbide falan gol attı. Yine keza Asensio, bu çocuk muazzamdı, çalılıklar arasında kayboldu. Greenwood değil mi? Geldi, şovunu yaptı. Leroy Sané, geçen sene kurtardığı maçlar vardı, bu sefer göremiyoruz. Leao, Semedo vesaire, yani bu liste uzar gider. Hep beraber bu listeyi uzatabiliriz. Yerlilere bakıyoruz. Aynı durum yerlilerimizde daha belirgin. Kimse oyununun üstüne koyamıyor. Yunus evet iyi ama üstüne koyamıyorsun. İsmail dün zaten, ona da geleceğim. Neler yaptı? Barış, o da koyamıyor. Ya aynılar ya, 3 senedir sanki üst düzey oynamıyorlar. Kerem'i Benfica'ya yolladık değil mi? Kerem Aktürkoğlu'nu gelişti dedik. Ama gelişti dediğimiz Kerem ne varsa geldi Fenerbahçe'yi unuttu. Hatta Galatasaray'da oynarken bildiklerini de unutmuş gibi. Mesela İsmail Hoca, İsmail Kartal Hoca. Ben kadro seçimini neden böyle yaptı anlamakta zorlanıyorum. Mesela geçen sene Tedesco defanssız, forvetsiz 1-0 mağlup olmuştu bu Aston Villa'ya. Ki bu Aston Villa değil, daha vahimi, o yüzden söyleyeceğim. Aston Villa o kadrodan ana iskelet sayılacak 6 oyuncusunu gönderdi. Bir o kadar da sakat oyuncuları vardı. Şey görüyorum mesela, döneceğim mesajları dostlar. İşte bizim takımlar bu seviyelerin takımları değil. Burası bize ağır, kadromuz yetersiz vesaire. Rica ediyorum bunlarla gelmeyin ya. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. LASK mesela, Sabah, Lisbon, hadi Lisbon'u geçeyim, onların kadroları da bizle eşdeğer. Shakhtar, Viking, başka kim var? Slovan, kim başka? Prag, AEK, mesela Bodo, Kulüp Bruges. Yani LASK Liverpool'dan 6 tane gol yedi, 3 tane attı. Viking Bayern'den 3 yedi, 3 attı. Yani sanki sorun daha çok kadro kalitesinden ziyade bizim futbol mentalitemizle alakalı gibi duruyor. Yani İsmail Hocam'a bakıyorum. Yani taktik, disiplin, evet olabilir, muazzam. Hani başta başlıyorsun. Anlık müdahale yok. Hocam otorite desen, otorite de yok. Asensio'nun ben bu arada sakat olduğuna inanmıyorum. Açık ve net konuşayım. Son bir saatte mi sakatlandı bu arkadaş? Madem sakattı neden takımla beraber İngiltere'ye gitti? Bunlar sorulması gereken şeyler diye düşünüyorum. Ya hocanın şu demecini duyduktan sonra zaten tamam dedim. Yani İsmail Hoca'nın içinde yavaş yavaş çanlar çalıyor. 62. dakikaya kadar her şey yolunda gidiyordu dedi. Acaba dedim, İkinci dakika falan mı diyor, 12 falan mı diyor hoca, ben yanlış mı duydum falan. Geri sardım konuşmayı. Gerçekten de tam olarak bunu söylüyor ve takım iyi reaksiyon verdi dedi. Ya kıymetli hocam, Aston Villa pozisyona girmeden 3 gol attı. İkinci yarının başında acaba Fenerbahçe reaksiyon gösterir mi diye topu Fenerbahçe'ye bırakıp beklediler. Hani Fenerbahçe gol bulamazsa 70'ten sonra tekrar gelirler diye düşünüyordum ki 66'da bir penaltı oldu ve 4-0 oldu. Yani gerçekten inanılır gibi değil. Çok geçmiş olsun Cihan kardeş diyor Mustafa Şengül. Sağ ol Mustafa'cığım. İstanbul'dan Levent, Fenerbahçe taraftarıyım. Dün akşam çok üzüldük. Anlayamadığımız olaylar silsilesi yaşadık. Asensio, Lukaku ve Kante dendi. Sonra Lukaku ve Kante kadroya alınmadı. Hatta ikinci yarı daha fazla gol yemeyelim diye Kante'yi oynatmak isteyen İsmail Hoca ya Kante hazır değilim demiş. Ardından idmana çıkmayan Lukaku oyuna girdi. Bulmaca gibi bir süreç diyor. İyi ki Kante oyuna girmedi. 4-5 haftada sakatlığı devam edebilirdi. Bir de Asensio ile olan süreçten ilgili bilginiz var mı paylaşırsanız sevinirim diyor. Ya dediğim gibi ben Asensio'nun sakat olduğuna falan inanmıyorum. Bu kendi düşüncem tamamen. Bence yani dişli düşüncesi. İddiada bulunuyorum öyle söyleyeyim. Yani farklı bir 11 ile çıkacaktı. Orada bir Asensio krizi yaşandı bana göre. Zaten oyuncuların yüz ifadesinden de ben bunu anladım. Maçı çıkarken orada bir problem yaşanmış olacak ki. Ya oyuncular hiç maçın içinde değildi. Bakıyoruz biz kendimize futbol ülkesi diyoruz. Ve futbol ülkesi dediğimiz ülkenin en prestijli takımlarından biri Fenerbahçe. Bu kadro maliyetleriyle Aston Villa'dan 6 tane gol yiyor. Yani bak görüldüğü gibi zaten dostlar her şey bağlantılı. Milli takımın hali, her yerde bas bas bağırılan alttan oyuncu gelmiyor uyarıları, her gün sağından solundan bir şeyler akan bir federasyon ve hakem kurulu. Bu her yere sirayet etmiş kalitesizliğimiz, vizyonsuzluğumuz, bilgisizliğimiz, liyakatsizliğimiz gündemimize de yansıyor. Yani iyiden iyiye gözlerimizin önüne artık serilmeye başlandı. Ama benim de böyle yavaş yavaş bir şeylerin değişeceğine olan inancım da gitgide azalıyor gibi. Yani son gol hariç maçı tekrar tekrar izledim. Hepsini izledim 90 dakika. Sonra hemen yüklenen özeti izledim. Sonra geniş özeti izledim. Son gol hariç hepsi amatör ligde yapılmayacak hatalar. Yani bu seviyede bu hataların yapılması gerçekten şaka gibi. Öncelikle İsmail Hoca'ya evet kızıyoruz, sizler de kızıyorsunuz. Görüyorum ama ben Aziz Yıldırım'a da bir şeyler söylemek istiyorum. Her kongrede Sayın Başkan Kante'nin maliyetine salladı. Sürekli işte büyük bir iştahla bizim önümüze attı Kante'yi. Taraftarın önüne de attı. Defalarca attı bunu, bir kere de değil. Ya şu kadar para vermişler, bu para verilir mi, Fenerbahçe'nin tapusunu vermişler gibi. Sürekli basının önüne atıldı bir Kante. Sonra Kante'siz ilk maç işte Fenerbahçe'nin durumunu gördük. Yani Gençler Birliği, Beşiktaş, Gaziantep maçlarına rağmen İsmail Kartal'la yola devam etmesi mi daha kötü yoksa dünkü sonuç mu daha kötü onu çok fazla bilemiyorum, size sorayım. Her şeyi İstanbul'u yüklerseniz olacağı bu, boşaltın kardeşim İstanbul'u diyor. Kesinlikle katılıyorum da o iş biraz zor. Sevgili kardeşim, yayında söylersen de duymayacağım, iniyorum arabadan. Ama acaba dünkü felaket bir gün önce yaşansaydı tam Barcelona Galatasaray'la maç yaparken neler olabileceğini hayal edebiliyor musun? Verilmiş bir sadakamız varmış diyor. Öyle yani, orada da çok fazla insan olacak, 55 bin kişi olacak ve tam Galatasaray stadının olduğu bölüm, alt taraf yani Ayaz Ağa Kağıthane yolu inanılmaz felaketti. Dediğin gibi daha fazla felaketler yaşanabilirdi. Yüksek ihtimal maç tatil edilirdi. Ümraniye maçında olduğu gibi. Yani iki tane arkadaş koskoca sahayı çek pasla temizlemeye çalışıyordu. Ne yapsınlar? Yani onlar da verilen görevi yerine getiriyor. Yukarıdan amirleri demiş ki siz gidin şu sahaya bir iki çek pas yapın. Yani şey gibi, Nasrettin Hoca fıkrası gibi. Ya koskoca sahaya çek pasla olacak iş mi yani? O saha temizlenir mi? Maçta ertelendi zaten, 60'a kadar oynattılar. Neden oynatıldığı hakkında da en ufak bir fikrim yok o sahada, o stadyumda. Zor bir gündü hepimiz için. Bugün de onun gerginliği üstümüze yansıyor arkadaşlar. İsmail Kartal'ı kurtaran milli aradan önce Eyüpspor'la oynamasıydı ve ligi 2 hafta ara verilmesiydi. Takım daha da geriye düşmüş. Guendouzi, Greenwood tanınmayacak halde İsmail Kartal elindeki kadroya göre bir oyun bulmalı diyor. İsmini yazmamış. Bir stalklayayım seni. İsmin yoksa stalk atarım. Emin. Ha Emin, maşallah. Çocukları var. Happy birthday yapmış. Bir doğum günü partisi. Önündekiler Lego mu? Ne severdim çocukken legoları. Fenerbahçe'nin altı yemesi seni rahatlattı mı Cihan'cığım diyor. Vallahi çok rahatlatmadı. Çünkü Avrupa'daydı. Yani Süper Lig'deyseydi konuşurduk. Aramızda espri yapıyoruz. Hani Galatasaray'ın altı yemesi

keyfim kaçtı. Şampiyonlar Ligi'nde mesela bu sene beklentimiz, her takım için söylüyorum, 2-24'de kalmak olmalı. Yani sonrasında ne olursa olsun gidebileceğimiz yer zaten belli. Ama önemli olan ligde şampiyonluk ve doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne kalmak olmalı. Bu Fenerbahçe için söylediklerim. Galatasaray için daha farklı. 4 senedir üst üste şampiyon oluyor. Bence Şampiyonlar Ligi'ni bir tık daha kovalamak zorunda. Ama Fenerbahçe'de takımın aksayan yerlerine herhalde devre arasında transferler yapacaktır diye düşünüyorum. Özellikle sağa Oğuz ve Kerem'i yedek bırakacak bir transfer. Orta sahaya iyi bir yedek ve Semedo yerine de modern bir bek lazım gibi gözüküyor Fenerbahçe'ye. Maçı bir kenara ayırdım. Dün baktım işte bu milli takımlarda, Fenerbahçe'de kimler milli takıma gitmiş falan diye. Hangi oyuncular? Şimdi elit kulüpler bunlar. Milli takımlar daha doğrusu. Fransa, Hollanda, Belçika, Portekiz. Yani buraların milli takımlarında forma giymiş oyuncular. Yine Kosova, Mali, Slovakya gibi takımlarda öncü olan, altını çiziyorum, öncü olan futbolcular. Ya nasıl olur da Şampiyonlar Ligi'nde sezona berbat başlayan bir takımdan 6 gol yiyebilir? Yani Aston Villa'nın zaten 6 maçta sadece 6 golü var. Maçı açıyorsunuz, bizimkiler futbolcu, adamlar atlet gibi. Arada bariz siklet, kondisyon ve mantalite farkı var. Bunun bir şekilde önüne geçmemiz lazım. Ben de Asensio'nun sakat olduğuna inanmıyorum. Yemin edebilirim ama ispatlayamam demiş. Yani bu tabii herkesin doğrudan söyleyebileceği bir şey değil. Sakat diyorsalar sakattır. Ben sadece kendi fikrimi söylüyorum. Yani sonuçta kulüplerin sağlık raporları var. Bunu bizlere iletiyorlar. Bu benim tamamen kendi düşüncem. Bir oyuncu sakat olsaydı İngiltere'ye kadar, ta Birmingham'a kadar götürülmezdi. Bir anda bir şeyler oldu, değişti vesaire, oynadı. Bence orada bir ufak bir sıkıntı yaşandı. Yakında ortaya çıkar, merak etmeyin. Genelde bu işler hoca ile yollar ayrıldıktan sonra ortaya çıkar. İşte hatırlayın, Mourinho ile yollar ayrıldıktan sonra Mourinho'nun kampta sadece günde bir antrenman yaptığını muhabir arkadaşlarımız bize gittikten sonra söyledi. Bunu biliyor muydunuz? Biliyordunuz. Neden söylemiyordunuz mesela? Normalde kampta çift antrenman yapılır. Genelde öyledir işte. Hatta bazen üç antrenman yapanlar bile var. Ama Mourinho Fenerbahçe'yi kampta sadece tek antrenmanla günü bitiriyormuş. Biz bunu öğrenemedik. Çünkü yani Mourinho takımının başındaydı. Bence insanlara doğru bilgiyi vermemiz gerekiyor. Varsa bir şey, yani elbet burada futbolcuların konuştuğu gazeteciler var, hocanın konuştuğu gazeteciler var. Öğreniriz, ortaya çıkar. Yazın buraya 15 Ekim günlerden Perşembe. Yani İsmail Hocam gider mi gitmez mi bilmiyorum. Elbet gidecek, hani bu sene gitmez. 2 yıl sonra, 3 yıl sonra, 4 yıl sonra ne zamansa belki başarı sağlar, şampiyon olur, kalır. Ama gittikten sonra belki bugün neler yaşandığını, daha doğrusu dün neler yaşandığını hep birlikte öğrenmiş olacağız. Dünkü maçta sanki bir şeyi protesto ediyor gibiydi oyuncular demiş. Kesinlikle işte Asensio'yu bence protesto ediyorlardı, Asensio olayını. Mesela Kante neden girmek istemedi? Hoca hangi oyuncuyu çıkaracaktı? Cevabını vermedi, isim vermek istemiyorum dedi. Bir muhabir arkadaş, Kante'yi sokacaktım ama Kante hazır olmadığını, kendini iyi hissetmediğini söyledi dedi. Onun yerine kimi sokacaktınız dedi. İsim vermeyeyim şimdi dedi. Olabilir, bunu gayet doğal karşılıyorum. Çıkaracağı oyuncuyla arasının bozulmaması adına böyle bir şey söylemiş olabilir. Ama yani İsmail Yüksek'le Guendouzi, ya inanılmaz kötü bir performans ortaya koydular. Guendouzi'den kimse bahsetmiyor. Tabii bahsetmezler. Çocuğun adı Guendouzi yerine Kenan Ahmet falan olsaydı yerden yere vurulurdu. Şimdi biz günah keçisini İsmail yaptık. Şimdi maç golik verilerini açtım. Dünkü maçlarda oyunculara kaç puan verilmiş diye hep beraber bir göz atalım mı arkadaşlar? İster misiniz? Hatta şuradan bir saniye, özür diliyorum. Hemen Fenerbahçe'yi buldum burada. Şimdi burada İsmail Yüksek'e 3.7 puan verilmiş. 3.7 puan İsmail Yüksek'e. Şimdi Eriksen kalbinin durduğu maçta, hatırlayın, Dünya Kupası'nda, Avrupa Kupası'ydı galiba. Orada 6 puan, 6.5 puan falan almıştı. Toplamda da 35-40 dakika falan oynamıştı. Ya İsmail'cim, canım kardeşim, sen nasıl 3.7 puan alma işini başardın? Gerçekten şaşırıyorum. Ki ben ömrü hayatımda izlediğim en istikrarsız futbolcu. Dibi ile zirvesi arasında 5 seviye falan var. Ya bu çocuk oynayınca muazzam oynuyor. Değil mi? Kök söktürüyor, sahada basmadık yer bırakmıyor falan. Hepimiz burada kendisi hakkında farklı güzellemeler yapıyoruz.

yapıyoruz. Ki yine ilk maçta savunma istatistiklerini parçalayan bir oyuncu, İkinci maçta hayatımda gördüğüm en rezalet performanslarından birini nasıl sergiliyor? Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. İyi niyetli, bakın %100 iyi niyetli olduğuna inanıyorum, mücadeleci bir futbolcu ama herhalde tek geliştirmesi gereken yönü defanstan veya orta sahadan topla çıkmaya çalışırken top kaptırması. Ve tehlikeli bölgesine doğru top kaptırması, tehlikeli bölgelere pas atması. Bunları yaptıktan sonra takımın ani ataklara maruz kalıyor. Sıkıntı yaşıyor. Kontrpide kalma durumu var ya kalecilerin. Oyuncular da kontrpide kalıyor. Yani ön alanda kalıyorlar. Ya benim haddime değildir. Ben sadece bir programcı olarak, bir futbol sever olarak gördüğümü söylüyorum. Oynaması gereken bölge bana göre 6 numara değil İsmail'in. 8 numara gibi gözüküyor. 8 numarada en azından top kayıplarını arkasındaki oyuncular bir şekilde tolere edebiliyor, telafi edebiliyorlar. İleride pres gücünü de faydası oluyor 8 numarada. İsmail hocam bir tık böyle sanki yanlış bölgede oynatıyor hissiyatı uyanıyor bende. Dün akşamki gibi yani kötü bir orta saha performansını herhalde çok az gördüm ki ben bu takımda Fenerbahçe'de Selçuk Şahinleri gördüm, Denizleri gördüm, Barışları gördüm, Maldonaları, Hosikoları falan gördüm yani hepimiz gördük. Hiçbirinden dün akşamki kadar kötü bir şey izlediğimi yemin ediyorum hatırlamıyorum. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Ya Fenerbahçe'de süre almaya başladığı ilk andan beri değişmeyen bir şey var. Ya istikrarlı oynuyor, muazzam oynuyor, bir problem yok. Ama istikrarlı bir şekilde oynadığı her maçtan sonra, iyi oynadığı her maçtan sonra gereksiz çalım denemeleri, ekstra pas denemeleri, yani basit oynamayı öğrense zaten arada şok pres yapıp aldığı toplardan sonra yüksek ihtimal İsmail Yüksek alkış alacaktır. Herkes benimle aynı fikirde diye düşünüyorum. Ha bu arada ben bu çocuğu eleştiriyorum ama Guendouzi'ye de tek kelime eden yok. Prensio'ya tek kelime eden yok. Kelime oyunu yapacağım, özür diliyorum. Asensio'ya. Gelen giden İsmail'e giydiriyor. Biz de o güruhta yer aldık ama ben Guendouzi'ye de birazcık giydireceğim. Çok kötü oynuyor, sorumluluk almıyor, ikili mücadeleye girmiyor. Kaçak yan koşular yapıyor, hep yan pas yapıyor. Ya dünkü maçta çevirdiği top gol oldu. Neyi doğru yaptı bilmiyorum, aklıma gelmiyor. Adı Ahmet Mehmet olsaydı herhalde anında gönderilirdi. Guendouzi'den bahseden yok. Herkes İsmail'i gömdü. Ya bakıyorum İsmail berbatan, biz de gömdük ama birazcık da Guendouzi'den bahsedin. Hani rakibi asist yap, ucuz sarı al, her hakem kararından sonra itiraz et. Sürekli takım arkadaşlarına akıl ver. Ki ben bunu yaptığı için Osimhen'e de zaman zaman kızıyorum. Takım arkadaşlarıyla çok problem çıkarıyor diye. 42. dakika, daha 42 ilk yarı bitmemiş. Rakibe yetişemedi. Aston Villalı oyun Jackson mıydı? Yetişemedi. Formasında nasıldı? Nasıl olur ya? Daha 42. dakika da Guendouzi nasıl Aston Villalı oyuncuya yetişemez? Maalesef yani bu tarz oyuncular türbünleri çok seviyor arkadaşlar. Argo tabirle ben bu tarz oyunculara bugün de dilimin çok kemiği yok ki bu kadar sert konuşmam aslında ama ben bu tarz oyunculara el bombası diyorum. Yani yetenekli, faydalı oyuncu ama elinizde patlayıp kulübede zarar verme ihtimali çok yüksek. Dönem dönem her takımda bu tip oyuncular oluyor ve takım taraftarları onu böyle yere göğe koyamaz. Hiç böyle topu almaya çalışmıyor. Ya ben burada durayım. 2-3 tane de böyle sahte koşu yapayım. Hiç sorumluluk almayayım. Öyle olunca da diğer takım arkadaşları da ne yazık ki zor duruma düşmüş oldu. Canlı mı Cihan? Canlıyız Tacım. Canlıyız, cap canlıyız. Saatlerimiz de 18.29'u gösteriyor. Bak bunun gece tekrarı yayınlanacak. Neden bana saat verdiriyorsun? Az vermeye çalışıyorum. Sorun çözmek için İstanbul'da bu mazgallardan olması, futbolumuzda ise zeka akıl olması lazım. Hakan Güneş demiş. Ha, güzel mazgalmış. Güzel mazgal. Türk futbolu iki Arda hariç dipte diyor Hakan Yıldırım. Çok güzel mesaj. Gerçekten de yani dün Arda Güler'in performansı herhalde yüzümüzü güldüren tek ana olmuş olabilir. Şimdi iyi bahsettim bundan. Ben gelecektim. Biraz vaktimiz vardı. Hoffenheim Beşiktaş var. İşte Kups Trabzonspor maçı var ama Fenerbahçe'yi bitirip birazcık da Arda güzellemesi yapacaktım. Sen mesaj atınca direkt oraya bağlayayım madem. Şimdi Roma Real Madrid maçı vardı. Arda oyuna girdi, maçı çevirdi. Ve maçın ardından Roma teknik direktörü Gasperini arkadaşlar, İşte Arda Güler'in oyuna girmesiyle ilgili bir soru geldi kendisine. Tam Gasperini'nin size söylediklerini aktarıyorum. Ardından bir de Mourinho'nun ne söylediğini aktaracağım. Lütfen. Ya o yüzden Mourinho'nun çok fazla ben Real Madrid'de barınabileceğini düşünmüyorum ama Gasperini tam olarak şöyle söyledi. Arda Güler sahaya girince her şey değişti.
aniden

yani Real Madrid farklı bir ritme kavuştu. Pasları daha keskin hale geldi. Hareketleri daha öngörülemez oldu. Ve biz orta sahayı kontrol etmekte zorlanmaya başladık. Sanki tamamen farklı bir takımla oynuyormuşuz gibiydi ifadelerini kullandı. Arda'nın yeteneğine hayran kaldığını belirtti ve devam etti. Onun yaşında böyle olağanüstü bir yeteneğe sahip bir oyuncu görmedim. Vizyonu, tekniği, sakinliği ve futbola olan anlayışı olağanüstüydü. Bir şey yaratmak için birden fazla dokunuşa ihtiyacı yok. Bazen ondan gelen tek bir pas rakibin tüm savunma yapısını yok etmeye yeter dedi. Arda gittikten sonra izlesinler ifadelerini kullandı Gasperini. Ve Mourinho ne dedi mesela? Mourinho'nun kini de söyleyeceğim. Mesela soru geldi Mourinho'ya. Bir muhabir arkadaş dedi ki neden Arda ile ve Bernardo Silva ile başlamadın diye sordular. Mourinho da dedi ki maçı bitiren 11 ile başlasaydım maç 5-0 olurdu. Maçı bitiren 11 ile başlasaydım maç 5-0 olurdu. Yani Mourinho'ya göre Arda ilk 11 değil, kenardan girecek oyuncu. Ben bu açıklamadan bunu anladım. Hani siz farklı da anlamış olabilirsiniz. Ya gitti yine mesela Vinicius Junior'a övgüler dizip durdu. O da işin ayrı bir boyutu, bilemiyorum. Mesela İspanya Ligi'nde Getafe, Deportivo, Sevilla falan her maç bu çocuğu ilk 11 başlatıyorsunuz siz. E böyle biraz sert bir maç olunca, Şampiyonlar Ligi maçı olunca hemen yedeğe falan çekiyorsunuz. Hani ben buna birazcık böyle gülüyorum gerçekten. Yani Real Madrid'in paçasını kurtarmaktan Arda Güler'in amiyane tabirle belinde fıtık oluştu. Hala biraz maç olduğu anda altyapıdan yeni çıkmış, yetenekli ama tecrübesiz U19'dan gelen oyuncu muamelesi çekiyorlar. Artık yani Arda Güler'in kendini kanıtlamak için daha ne yapması gerekiyor onu da hiç bilmiyorum. Yani Arda muazzam bir oyuncu. Tekniğini inanılmaz bir şekilde futbol zekasıyla birleştiriyor. Ne zaman oyunu hızlandıracağını, ne zaman yavaşlatacağını, ne zaman çizgiler arasında oynayacağını ve o belirleyici pası ne zaman vereceğini biliyor Arda Güler. En korkutucu yanı zor futboldan basitmiş gibi görünmesini sağlıyor. O yüzden kendisine de kendisini izlemekten zevk alıyorum. Berk'cim ne istiyorsun? Şarj aleti. Vereyim kardeşim. Buyur şarj aletini verelim. Arda Güler de böyle bir oyuncu işte. Roma'nın hocası bunları söylerken Mourinho daha farklı söylemlerde bulundu. Vidanjör gelse çekerdi suyu paspasla olmaz demiş. Açın izleyin yani ya. Çek pasla falan almaya çalışıyorlar. Oradan bir bakabilirsiniz. Bu arada Trabzonspor Kupus maçının ilk 11'de belli oldu. Onu da aktaralım. Onana, Pina, Samet oynuyor. Mendy, Cenk, Melih, Bouchari, Salah, Ozan, Aral ve Onaçu 11 ile çıkacak Trabzonspor Kupus deplasmanına. O da çok zor bir deplasman arkadaşlar. Yani suni içimde oynanacak. Normalde Kupus takımının yani Kuopio şehrinde yer alan bir stadyumu var. Hali hazırda bulunuyor ama o stadyum UEFA standartlarına uymuyor. O yüzden Vare Arena diye bir yerde oynayacaklarmış. Yani 300 kilometre güneybatıda olan bir saha. Suni içim. Bu biraz benim kafamı karıştırıyor. Daha önce mesela Finlandiya takımıyla oynamış Trabzonspor. Benim böyle 2-3 yaşlarımdayken 92-93 sezonunda. Yani ilk maçta Hami'nin golleriyle Avni Aker de kazanmış. Inter Turku, şimdiki adı Inter Turku, o zaman Turku. Deplasmanda da Hamdi ile ve Orhan'ın attığı gollerle 2-2 berabere kalmışlar. Turu geçmişler ama bu sefer tek maç üzerinden oynanacak. Saha suni içim, tekrar söylüyorum. Yani oyuncular da suni içime alışık ama Trabzonlu oyuncular değil. Hatta hatırlayın Muhammed Salah Mısır kampından ayrılmıştı bu sebepten dolayı. Maç suni içimde oynanacak diye. Zeminden ötürü tedirginliklerim var. Sadece onun dışında oyun olarak Trabzonspor galip gelebilir. Finlandiya soğuk olmasına rağmen makul bir saat. Çünkü akşamları pek soğuk değil. Yani hava karardığında oynatmaya çalışmışlar. Kupus'ta son iki senenin şampiyonu. Bu sene de potadalar. Yani öyle sanıldığı gibi kolay bir rakip değil. Hani Fin futbolu da eskiye nazaran bir tık böyle seviye atladı gibi gözüküyor. Çok bildiğimiz bir takım değil ama tek bildiğim şu, maçı hafife alırsak sürpriz yaşama ihtimali olabilir. İkinci sıkıntım da maçın suni içimde oynanacak olması. İyi akşamlar Cihan demiş. İyi akşamlar Can dost.

Bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum. Bence yabancı futbolcular, Vedat Muriç dahil, hiçbir İsmail Kartal'la çalışmak istemiyor. Onu bilemem Halil. O senin düşüncendir. Ama yüz ifadeleri biraz farklıydı dünkü mücadelede. Aston Villa gibi, Fener gecekondu gibi oynadı demiş. İyi yayınlar Hüseyin mesajını atmış. Böyle bir terbiyesiz mağlubiyetin ardından kulübün başkanı çıkıp iki kelam etmeyecekse herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı doğru da başkanlık yapabilir demiş. Ne diyecek ki yani? Aziz Yıldırım'ın çıkıp ne demesini bekliyorsun? Zaten İsmail Kartal'a soruldu. Belki yapacaktır, kongrede falan konuşur. 6-0'ın ardından çok da fazla söyleyecek bir şey olmaz. Genelde mağlubiyetlerin ardından yöneticiler çıkmaz. Galip gelinseydi belki konuşabilir miydi? Bir şey söylemiyorum. Ama yani tepkinizi ve hayal kırıklığınızı çok iyi anlıyorum. Mağlubiyetlerin ağırlığı, işte böyle yarattığı hayal kırıklığı gerçekten yani o kulübün taraftarı için, yani tuttuğunuz takım için biraz böyle taşınması zor bir yük olabiliyor. Ama taraftarın beklediği şey sorumluluk alın demek istiyorsun. Yani çıkın, sorumluluk alın. Bunun sebebini bize anlatın. Anlıyorum. Yani hesabını veren ve camianın hakkını savunacak bir durum yok da gerçi şu an 6-0 olduğu için. Yani camianın yüreğini ferahlatacak bir liderlik görmek istiyorsunuz. Onu anlayabiliyorum. Ama bunu bir tek sen söylemiyorsun. Çok yerde de gördüm. Ya niye birileri çıkıp bir şeyler söylemiyor diye. Ya böyle bu öfkeyi azaltmadığı gibi bu konuşmamaları tam aksine öfkeyi daha da tırmandırıyor. Bir şeyler söyleyebilirdi. Belki yazılı bir açıklama yapabilirdi. 90'ların başında Danimarka'dan şehir bilimci getirilmiş. Adam siz İstanbul'u 1453'te almışsınız ama daha yerleşememişsiniz demişti. Geçmiş olsun diyor. Ben bunu görmüştüm ama bunun doğruluk payı var mı bilmiyorum. Sakat ve oynamayacak olan bir futbolcu neden yedek kulübesinde olur diyor. Ben de bundan bahsediyorum. Neden götürürsün Birmingham? Hani götürürsün tribünde falan izler. Dediğin gibi neden yedek kulübesinde olur? Hani normalde bazen olmak ister. Yani birlik duygusu, aidiyet duygusu falan. Bunun için olmak istersin ama hani sonradan bir anda böyle kadroda kendisine yer verince ister istemez insanın aklında farklı şeylere de farklı şeyler düşünmesine de sebebiyet verebiliyor. Psikolojik baskı falan, bilmiyorum etkilenir mi o psikolojik baskıdan Aston Villa. Bu İsmail Kartal neyin peşinde? Mahvetti bizi kardeşim. Gitmek istiyorsa zorla tutmayın İsmail Kartal'ı. Kovun beni diyor vücut hali. Kovdular adamcağızı. Adamın ne suçu var? İstifa etti. Daha doğrusu kovmadılar. Yanlış bir cümle oldu. İstifa etti. Geri çağırdınız İsmail Kartal'ı canım kardeşim. Yani evet, İsmail Hoca bana göre de tek bir oyun planına saplanıp kalmış. Mesela o plan işlemediğinde alternatif üretemeyen bir teknik direktör profil çiziyor hepimizin önünde. Rakip önlem almış. Değil mi? Dün bakıyorsunuz. Takım hücum edemiyor. Oyuncular sahada birbirinden kopmuş. Ama İsmail Hoca hala aynı şeyleri deneyerek farklı sonuçlar bekliyor. Yani plan A çalışmayınca plan B'ye geçersin değil mi? Öyle olur yani. Ama plan B'ye geçmek yerine plan A'nın başında hocam olması için böyle nöbet tutuyor. Maalesef bu çok üzücü. Sonuçta futbol dediğimiz oyun 90 dakikalık bir oyun ama yani bu 90 dakikalık oyun hiçbir hocanın ezberine uymak zorunda değil. Zaten teknik direktörlük de bu yüzden yok mudur ya? Hani işler yolunda gitmediğinde çözüm üretebilme becerin olması gerekiyor. Ama İsmail Hoca dün bunu bize yansıtmadı. Geçen yıl, ya bu Gündüz'ü geçen yıl da oynadı. İyi bir performans sergiliyordu. Ama İsmail Hoca'nın elinde şimdi sıradanlaştı. Kerem, tamam bu çocuğu seven var, sevmeyen var ama bir şekilde skor katkısı veriyordu. Yani geçen sene Fransız takımıyla oynanan maçta, lig maçlarında. Ama ondan da yine faydalanamıyor. Ya Greenwood çizgiye hapsedildi. Hiçbir şey yapamıyor. Yine Asensio, o da takımın en yetenekli oyuncularından biriydi. Matador falan o yokken Fenerbahçe kötü diyorduk, eksik diyorduk. Onsuz bir Fenerbahçe düşünemiyoruz diyorduk. Ona da böyle üstten üstten yaklaşması ve farklı örnekler. Yani Gündüz'ün enerjisini, oyunun içindeki etkisini verimli kullanmıyorsun kıymetli hocam. Kerem'den beklenen katkıyı alamıyorsun. Nene'yi oynatmıyorsun. Hadi ona bir şey demiyorum. Çok ona zaten insanlar bir şey demez. Ama Greenwood'un bireysel becerilerini dar bir
yere sıkıştırıyorsun. Asensio'nun yeteneklerinden yararlanamıyorsun. Öyle bir düzen kuramıyorsun. E ne kaldı geriye? Bu kadar yetenekli oyuncuları alıp sıradanlaştıran bir takım oluyorsun. Bu oluyor maalesef. Kaç maçtır Gendüzi ikili mücadeleleri kazanamıyor. Zaten girmediğinden dolayı demiş. Dünkü maçta sanki bir şeyi protesto ediyor gibilerdi oyuncular diye devam etmiş. Çok abarttığınız güçlü kuvvetli diye dediğiniz Barış Alper ikinci yarı bitmeden dökülüyordu demiş. Yok ya, fizik olarak dökülmüyordu. Ha, çok çalım yedi. O da pozisyon bilmediğinden dolayı, yani pozisyon almayı bilmediğinden dolayı, yeri bek olmadığı için. Yoksa hani Gordon'u hiç geçirmedi, hatta Gordon'u geçirmediği için 59'da hoca oyundan da çıkardı. Maç zaten 3-1'de olmuştu. Ama her şeyi çalımı yiyor mesela. Karşılayamıyor oyuncuları. Yok ki pozisyon bilgisi. Hemen basayım alayım diyor. Yoksa çok dökülmedi ya. Sen ben Gendüzi'yi eleştirdim diye bunu söylüyorsun galiba ama koştu yani, denedi en azından. Selam, ben Cengiz. Konanç geldi mi diyor. İngiltere'de kalmış, Birmingham'da kalmış, dönmeyecekmiş Ahmet Konanç. İşte bana da mesajlar atıyorlar. Ya Radyo Gol Ahmet Konanç'ı yollamış falan. Ya adam bak, burada bir emek var, tamam mı? Gerçekten. Şimdi tam bir Fenerbahçe şeyi var Ahmet Konaç'ta. Mesela 6 tane yemişsin, hala hocaya gidiyorsun, diyorsun ki Alanya maçında etkili olurum. Ya Ahmet abi, bu soru sorulmaz. Tamam, güzellemeleri başka yerde yap. Ya hocam niye, nerede, nasıl 6 yedik? Niye böyle oldu? Yani eksikleri falan sorabiliriz. Yani işte Şampiyonlar Ligi'nde hali hazırda bir puanı olan deyip burada Galatasaray'a laf çakmak falan, bunlar gereksiz şeyler olduğunu düşünüyorum. Ama gazeteciliğinden affedemem. Oraya gidiyor kendi parasıyla İngiltere'ye cebinden. Sadece diyor ki ya Radyo Gol bana bir akreditasyon tanımlayın, bir mail atın. O şekilde. Ama gerçekten soru gereksizdi ya. Çok böyle ilginç bir soru oldu işte. Ceza sahasında topla buluşma verilerini falan söyledi. Hani maç 2-1 falan bitse veya 3-1 bitse, talihsiz goller falan yense, bu istatistiklerin bir anlamı olabilirdi. Ama 6-0'lık biten bir maçın ardından benim için hiçbir istatistiğin bir anlamı yok maalesef. Yok, Fenerbahçe iyi oynadı, Aston Villa yürüyerek geldi, Aston Villa'nın her atağı gol oldu falan, bunlar benim için maalesef geçerli sebepler değil. Hani 2-0 falan bitseydi ya olabilir derdim. Ne bileyim, Ederson bir hata yapar, İsmail bir hata yapar, kaçırır falan. Ama 6 tane golü de yani oyuncuların bireysel hatalarına bağlamak herhalde benim futbol aklımla dalga geçmek gibi bir şey olur. Düşünsene 6-0 yeniliyorsun. Hepsi bireysel hatadan mı? Bilmiyorum, ben bunu kabul etmiyorum. Olabilir. Kabul edenlere saygım var ama 6 golde bireysel hatadan olması imkansız. Yersin. 1-2 tane yersin. Hadi 3 de de. Yani 6 golün bireysel hatadan olması çok bana inandırıcı gelmiyor. Şimdi Aziz Yıldırım'a sormak istiyorum diyor. Vallahi sor. Ne soracaksın bakalım. 2000 senesinde Galatasaray'ın UEFA şampiyonluğu ve akabinde UEFA Süper Kupası'nı aldığı dönemde tesadüfi başarı dedi. Aradan 26 yıl geçti. Aziz Yıldırım ikinci kez kulübün başında başkan olarak geldi. Galatasaray Spor Kulübü'nün kurmuş olduğu kadrodan daha paralı kadro kuracağını söyledi. Dün akşam almış oldukları sonuçtan sonra tesadüfi başarı nasıl oluyor, buna bir cevap verecek mi demiş. Yoksa sahneden çekilip gidecek mi diyor Gürbüz Önder mesajını atmış. Ya bu insanlar Fenerbahçe'ye mal olmuş insanlar. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim diyen adamlar. Bu tarz insanlar elbette onu söyleyecek. Kim? Bilmiyorum, Fatih Hoca der mi? Öyle bir duruma kendini sokar mı bilmiyorum ama mesela Fenerbahçe UEFA şampiyonluğunu alsaydı, fanatik bir Galatasaraylı söyleyeyim bana. Hani çok böyle çılgın bir Galatasaraylı. Üstüne bir de Fenerbahçe UEFA Süper Kupası'nı alsaydı. Mesela Fatih Terim buna tesadüf deseydi, o biraz şey, takımdaşlıktan gelen bir duygu. Ya öyle olmasını istediği için bunu söylüyor. Yoksa yani dile kolay, üzerinden tam 26 koca yıl geçti ve bu süreçte hem Türk futbolunun dinamikleri, ne bileyim, hem kulüplerin mali yapıları, yani başka Avrupa'daki rekabet koşulları falan, her şey komple değişti. Yani Galatasaray'ın o dönem yakaladığı başarı sadece o yıla sıkışan bir an değil bana göre. O an güzel bir yapılanma vardı, istikrarlı bir kadro vardı. Ama Aziz Yıldırım'ın geçmişteki açıklamaları farklıdır. Ona çok fazla bir şey söylemiyorum. Yani tesadüf bunun neresinde diye bir gün karşına alırsan veya bir spor yazarı olduğunda, Aziz Yıldırım basın toplantısı yaptığında bu soruyu sorarsan belki kendisinin vereceği cevap vardır.
Ama ben futbolda başarıların asla tesadüfle gelmediğini

inananlardanım. Doğru stratejin varsa iyi işler yaparsın. Sabrın varsa iyi işler yaparsın. Vizyonun varsa iyi işler yaparsın. Doğru insan kaynağın varsa iyi işler yaparsın. Aradan geçen çeyrek asır ya. Şaka değil, 26 yıl olmuş. Yani Türk futbolunun kulüpler bazında Avrupa'da o seviyeleri tekrardan çıkamamış olmamasını da bizim tekrardan düşünmemiz lazım. Yani başarının ne kadar istisnai ve değerli olduğunu zaten yeterince kanıtlıyor bize. Böyle bir tesadüfün olacağını ben düşünmüyorum işin açıkçası. Arda Turan'ı unutma demiş. Arda da evet, Shakhtar'la gerçekten tebrik ediyorum. Benim iddiamın tutmasına da sebep oldu. Yani Şampiyonlar Ligi'nde dün gol rekoru kırıldı arkadaşlar. Ben dün kupon tutturamadım. Benim kuponum diyen varsa şöyle ufak ufak fıtı fıtı kenardan gitsinler. Ya imkansızdı. Ya ikinci haftada 18 maçta tam 78 gol atıldı. Yani organizasyonun tarihinde bir haftada kaydedilen en yüksek gol sayısına ulaşıldı. Evet, ikinci yılı kabul ediyorum. Ama geçen yıl da aynı formatta oynandı. Tam 78 gol atıldı. Geçen sene 71 golmüş rekor. Ama bu sene 78 gol. Sabah 2-0 Slavia Praha yendi. Azerbaycan temsilcisi. Lens kendi evinde Sporting Lisbon'a kaybetti. Viking 2-0 öne geçmesine rağmen Bayern Münih'le 3-3 berabere kaldı. Ondan önceki günleri söylüyorum. Dünden bahsetmiyorum bu arada. Ona da geleceğim. Inter kulüp Brugge kendi evinde 4-3 mağlup oldu. Arsenal 3-0 Lille yendi. Villarreal 3-1 Napoli'yi yendi. Leipzig PSV Eindhoven'a PSV Eindhoven'a 1-0 kendi evinde kazandı. Bir gönderme yapayım dedim. Galatasaray kendi evinde Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Atletico Madrid'de United'ı 2-0 yenmişti ilk hafta maçlarında. Dün de LASK kendi evinde Liverpool'a 6-3 mağlup oldu. Feyenoord Koma'yı 3-2 yendi. Roma 3-1 öne geçmesine rağmen Madrid'e 4-3 mağlup oldu. Bratislava Stuttgart'tan 3 tane yedi kendi evinde. Aston Villa Fenerbahçe'den 6-0'lık galibiyetle ayrıldı. Birmingham'da Bodo Borussia Dortmund'u yendi. Belki yattıysanız bir bu maçtan yatmışsınızdır. Dortmund 1.5 üstü falan oynayanlar. Betis 3-2 Porto'yu yendi. City kendi evinde Paris Saint Germain'e 4-2 mağlup oldu. Ve Arda Turanlı Shakhtar kendi evinde AYK'yı 3-1 yenmesini bildi. Vay vay vay, gollü maçlara bakın. Ben Fenerbahçeliyim diyor. Bunu da neden beni böyle mesaja girerken bunu söyleme gereği hissediyoruz acaba? Başka bir yayında hangi takımlı olduğunuzu söyleyeyim mi diyorlar. Hani ya da şu mu? Ben Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe'yi eleştireceğim bak ona göre demek için mi yazıyorsun? İsmail Kartal'la bu sonuç çok normal. Fark yemek bile tamam ama İsmail Kartal'ın o kenardaki çaresizliği Fenerbahçe'ye hiç yakışmıyor demiş. Oyuncu olsam, kenarda öyle bir yüz ifadesi görsem gaza da gelmem, hırs da yapmam. Aynı dünkü oynadığım futbolu oynarım diyor. Vallahi Fenerbahçe'nin problemi bana göre yalnızca İsmail Kartal değil. Güzel kardeşim, adını yazmamışsın can dostu ama gurur. Ha, gurur mu? İsmin herhalde gurur değil mi? Değişik, güzel isimmiş. Yani onu tekrar tekrar, yani hocayı diyeyim, saygısızlık etmeyelim. İsmail Hoca'yı tekrar tekrar bu koltuğa getiren, geçmişteki sonuçları seçerek hatırlayan ve başarısızlıklarından ders çıkarmayan kulüp aklı da en az kendisi kadar bana göre sorgulanmalıdır. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Yani dördüncü kez aynı teknik direktöre şans veriliyorsa mesele artık bana göre yalnızca burada hoca değildir. Burada yönetim de suçludur yani. Yani kulübün başarı ölçütünün ne olduğu sorusudur. Nedir mesela Fenerbahçe kulübünün başarı ölçütü nedir? Bunu soruyorum ona göre. Camiayı tanımak, ne bileyim kulübü sevmek, bunlar mıdır? Geçmişte yüksek puan toplamak, bunlar mıdır ya da? Yani teknik direktörlük becerisinin yerine geçiyor mu bunlar arkadaşlar? Yani Fenerbahçe'nin ihtiyacı duygusal yakınlık mıdır? Bana göre değildir. Sahada karşılığı olan bir futbol aklıdır bana göre ve takımın ciddi bir kondisyon sorunu var. Ya İngiliz takımıyla oynuyorsunuz ve mevcut kondisyonu iyi kullanmanız lazım. Bence bunu hiç değerlendiremedi Fenerbahçe. Yani 6-0 yenilen hiçbir takım şanssızlık, şu dakika şu kadar iyi oynadık vesaire bana göre dememeli. Diyorsa ya taraftarın aklıyla dalga geçiyordur ya öyle
olmadığı

için birilerini kandırmaya çalışıyordur. Mesela Aston Villa sonucunun faturasının ilk müsebbibi İsmail Hoca'dır. Evet, ama ikinci müsebbibi de bana göre yönetimdir. Başkan ve transfer komitesidir ki mesela baktığınızda mevcut kadro alternatifli kadro değil. İkinci olarak maç özelinde futbolcular da kötüydü. Değil mi? İsmail Hoca'yı eleştiriyoruz ama bu adamlar da 11 kişi sahada hiçbir şey yapmadılar. Hatta Oğuz'u kenara ayırarak söyleyeyim bunu. Hepsi bildiğin berbat bir performans verdi. Oğuz yine bir tık iyiydi. Çocuğun hakkını yemeyelim. İşte çok yüklendiğimiz İsmail, Gendüzi performansının aynısını Greenwood'da verdi. Kredisi var diye insanlar onu konuşmuyor ama bu kadar kötü gününde olan bir futbolcu grubuna da pek denk gelinmez. Evet, İsmail Hoca'yı da eleştirelim ama bu oyuncular da yani hepsi kendi milli takımlarında zamanında oynamış. Hatta bazıları kendi milli takımının öncüleri olan isimler. Ya bu kadar ben kötü bir oyun beklemiyordum işin açıkçası. Bağcılar'dan Mesut yazmış. Cihan kardeş, tüyo ver de biraz para kazanalım diyor Mesut. Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta atılan 78 golle turnuva tarihinde en çok gol atılan hafta oldu. 10 tanesini bizimkiler yedi. Bak şu an gergindim, bir kendime geldim. Yani ağlanacak halimize gülüyorum. Doğru söylüyorsun. Bizimkiler yemeseydi yine 71 golle, değil mi? Hadi bir ikişer tane yese yine rekor kırılırdı ya. 71'miş rekor. Bizimkiler 2-2 yeseydi 4. 68, 72 yine rekor kırılırdı. Yani 68 10 gol yediler. 78 4 gol yeseydi 72. Yine en çok gol atılan hafta olurdu. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Unutmuşum Enes. Şaka gibi değil mi? İsmail Hoca'nın maçtan sonra Süper Lig vurgusu yapması Fenerbahçe'nin genel olarak vizyonu budur bence. Soruyu soran da Ahmet Konanç. Adamcağızı lige yönlendiriyor. Bence hiç ligle ilgili. Ya düşünsene, Premier Lig takımı, Şampiyonlar Ligi takımı. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maç kaybetmişsin ama haftayı Alanya ile oynayacağın maçı soruyorlar sana. Hoca ne yapsın yani? Ki geçen seneki Aston Villa şu an Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmış gayet iyi bir Aston Villa'ydı, hatırlayın. Fenerbahçe yine oynadı geçen seneki Aston Villa ile. Bu sene Rodgers gitti, Malen gitti, başka Watkins gitti, Tielemans gitti. Başka var, bir iki tane daha giden var da ismi aklıma gelmedi şimdi. Bu oyuncuları sattılar ve yerlerini dolduramadılar. Böyle bir Aston Villa, ligdeki aldığı puanlardan anlayabiliyorsunuz. Güzel transferler yaptılar ama yani şu an ligdeki durumlarına bakılırsa bu tutmadı. Tedesco Aston Villa'ya karşı başa baş oyun sergiledi. Ama İsmail Kartal bu Aston Villa'ya tırnak içinde özür diliyorum ama ezildi. Ya Fenerbahçeliler farkında mı değil mi bilmiyorum ama Tedesco iyi bir uyum sağlamıştı Fenerbahçe ile. Hani Bologna'da galibiyet almadan kovuldu falan ya, orada kimyası tutmadı diyebiliriz. Ama ya İsmail Kartal'ı bir şekilde seçim vaadi diye getirmeye çalışıyorlardı başkan adayları. Öyle de oldu. Roma maçı sonrası istifası kabul edilseydi, ya birkaç yıl sonra tekrar başa gelir miydi? Ya gelmez diyebilir misiniz? Bence hala gelme ihtimali vardı. Çünkü takımı Şampiyonlar Ligi'ne bunca yıl sonra götürdüğü için bir kredisi olurdu Roma maçından sonra istifası kabul edilseydi. Ama bu saatten sonra ben gelme ihtimalini çok düşük görüyorum İsmail Kartal'ın. Cihan, Kups'un Trabzon'un rakibi, son iki sene şampiyon dedin sanırım. Geçen sene liderken playoff'ta kaybettiler diyor. Ben şeyden bakıp söyledim Mars. Puan durumunda lider gözüküyor ya, orada bir hata yapmışım. Oradan bakıp söyledim. Yoksa hani Kups'u özellikle açıp takip ettiğim bir takım değil. Sadece Trabzon'la maç oynayacaklar diye böyle birkaç maçına, özetlerine falan baktım. Teşekkür ediyorum düzeltmen için. Güzel. Yani bir yıl, iki yılda bir kere şampiyon oldular o zaman. Öyle söyleyelim. Playoff'ta kaybettiler geçen sene. Teşekkürler bu düzeltmen için. Ya işte Suni içimde oynayacaklar ya. Öyle bir problem var. Rotasyon olacak mı, olmayacak mı? Muhammed Salah Mısır milli takımındayken sağ Suni içim diye gitti. Hatırlayın. Alışık değiller. Kamptan ayrıldı. Ama ben yine Trabzon'un kazanacağını düşünüyorum ya. Bir sıkıntı yaşamazlar. Ben de bir iddiada bulunuyorum demiş. İsmail Kartal bana göre kovulduğu bir iki gün içinde açıklarlar diyor Aziz Coşkun. Öyle bir şey çok söyleyemem. Ben Alanya maçını da bekliyorum. Tamam Cihan, İsmail Hoca kötü de ya onu getiren başkan? Diyorum ya sana.
Yani İsmail Hoca'ya evet şey diye birazcık daha hocam sessiz sakin diye sallıyoruz rahatça. Ama yönetimin de burada en büyük kabahatli yönetim yani madalyonun diğer yüzü tam olarak burası. Ya bir kulüpte teknik direktör tercihi tutmuyorsa ya da beklentinin altında kalıyorsa o ismi takımın başına getiren, arkasında duran bunu bak altını çizerek söylüyorum dostlar. O vizyonu kulübe biçen yönetim ve başkan da doğrudan sorumludur maalesef. Yani faturayı sadece hocaya kesmekle birazcık böyle işin kolayına kaçmış sayılırız. Ya oyuncuları da kesmek lazım. Ya siz de aynı etten kemikten arkadaşlar. Siz de yiyorsunuz, içiyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz şimdi. Yani futbol mekanik bir oyun değil. Aynısı da Barcelona maçı öncesi Galatasaraylı oyuncular için söylemiştim. Geldim birazcık direnç gösterirsin. Ama genelde en kolay yol teknik direktörü gönderip gündemi değiştirmektir. Burada asıl mesele o kararları alan stratejik aklın doğru çalışıp çalışmadığı. Bence en başında hata yaptı Fenerbahçe yönetimi ki taraftar bunu söyledi zaten. Ben söylemiyorum ki. Taraftar söyledi ya olmaz bu kadroyu İsmail Hoca'nın eline vermeyin dediler. Bas bas bağırdılar. Ben hatırlıyorum. Canlı yayını aldığım dinleyenler de bunu söyledi. İsmail Hoca gitmez. Yoksa bize Montella'yı verirler. Yağmurdan kaçarken doluya tutuluruz diyor. Ha, inşallah gitmez demiş. Güngör Sayar. Öyle mi olur diyorsun? Döşamp falan boşta herhalde. Onlar olmaz mı? Ha Montella'yı daha da beğenmiyorsun. Tehlikeli bir senaryo. Hiç aklıma gelmemişti. Doğru söylüyorsun Montella. Ha, milli takımdaki dönemi de bitti. Yani normalde iyi başlamıştı aslında ama bir de kulüp dinamikleriyle milli takım dinamikleri çok farklı ya. Yani belki geldiğinde tekrardan o ilk dönemki milli takımda oynattığı bir Montella görebiliriz ama o da inatçı. O da kendini bildiğini okuyor yani maalesef. Bir yönetim böyle bir riski alır mı? Hani direkt Montella hamlesi yapar mı? Olabilir. Arkadaşlar Gendüz İsmail tamam da bizdeki Sane, Sara, Leao hayalet sürücü gibi maşallah kimse fark etmeden sahada oynuyorlar. Üçünü de tek paket Arabistan Yarımadası'na hediye edebiliriz demiş. Bitşua bu İlkay da hediye olsun Beylerbeyinden Bülent iyi yayınlar demiş. Valla Bülent, Barcelona maçının ardından dinledim mi bilmiyorum. Ben özellikle Leao'ya çok eleştirilerde bulundum. Yani Fenerbahçe maçının ertesi gün olduğu için şu an Fenerbahçe ile ilgili konuşuyorum. Yoksa ben yani Leao'yu Milan'da izlediğim Leao ile arasında dağlar kadar fark var ki Okan Hoca'ya da sorulduğunda ben Leao'yu beğendim dedi. Sayın hocam nasıl beğendim bilmiyorum ama yani sahada hiç yoklar. Hayalet oyuncu gibiler. Yani sahada yüksek beklentilerle izlediğimiz hücum oyuncuları değil mi bunlar? Ya hep söylüyoruz hani klasik yorum var ya rakipte Leao, Sané, Osimhen'i görsen herhalde bir çekinirsin. Ama hücumda bir türlü o beklenen patlamayı yapamayan yıldızlar olunca taraftarın da haklı olarak canı sıkılıyor. Sané, hadi Sarı'yı da ekliyorum. Leao. Ya bunlar ya yüksek profilli isimler. Maçın belli bölümlerinde oyundan kopuyorlar. Hiç etkileri kalmıyor. Takımın genel temposunu da doğrudan düşürüyorlar. Ha, kağıt üzerinde çok büyük güç ama yani sahaya yansımayınca senin dediğin gibi hayalet sürücü etkisi yaratabiliyor. Güzel filmdir ya hayalet sürücü de. Beyaz TV sürekli yayınlıyor. Haftada bir onu yayınlıyor. Kolay gelsin. Gerçekten bu oyunun düzeleceğine inanıyor musun? Bursa'dan Ferhat. İnancım azalıyor gitgide. Ferhat, programın girişinde söyledim, dinledim mi bilmiyorum. Sadece Oğuz ve İrfan Can oynarsa bu skor normal. Kenan Köroğlu. İsmail Kartal büyük takım hocası değil. Aziz Başkan çok büyük hata yapıyor göndermemekle. Fenerbahçe ligde de sıkıntı yaşayacak demiş. İşte o Eyüp Spor galibiyeti var ya 8-0'lık galibiyet. O biraz gözleri boyadı gibi duruyor. Özellikle Fenerbahçe'nin işte dün akşamki oyun yapısı. Kaybettiği oyun. Oyun diyorum bakın puan demiyorum. Aston Villa'yı elbette kaybedebilir İngiltere'de. İngiltere deplasmanları her zaman zordur. Ama ben ona kaybettiği puan olarak bakmıyorum. Kaybettiği oyun olarak bakıyorum. Oyun olarak da kaybetti Fenerbahçe. Ama işte burada Aziz Yıldırım'ın ben İsmail Kartal'ın arkasında durayım kararı biraz böyle camiayı ikiye bölmüş durumda. Yorumlardan da görebiliyorum. Ya kardeşim İsmail Kartal'ı yollayıp kimi getireceğiz diyor bir kısım. Hani istikrardan yana kalsın diyor. Diğer kısım da
İşte senin söylediğin gibi böyle giderse Süper Lig hayal diyor.

0: yapıyorlar. Ben de bana göre yani İsmail Kartal'ın çok fazla takımın üzerinde etkili olduğunu düşünmüyorum. Benim yorumumda seninle aynı. Yani gitsin gitmesin o benim bileceğim konu değildir. Yani gitsin dersem ayıp etmişim olurum görevin başında. İşte amiyane tabirle yeterli çok bulmuyorum. Cihan sen nasıl hocayı yeterli bulmuyorsun derken ya sonuçta bizim bir pro lisansımız yok. Diğer teknik direktörlerle karşılaştırıp bu yorumu yapıyorum. Yoksa hani bizim bir pro lisansımız falan yok. Yorum olarak, hocanın kenarda duruşu olarak, oyunu anlatması. Mesela ben İsmail Hoca'nın oyunu anlatmasını beklerdim. 6-0'dan sonra neden böyle olduğunu anlatmasını beklerdim. Bizim hocalarımızın genel problemi zaten. Hiçbir oyunu anlatmıyor. Zaten biz de izledik hocam. Hani 6 tane golü. Ama neden yedik yani değil mi? Bu 6 golü. Bunu bir yani taraftara anlat. Sebebi şuydu. Mesela Kante'yi ben oynatacaktım ama yönetim bana dedi ki Asensio'yu oynat dedi. Bana baskı yaptı. Asensio da aslında sakat değildi ama biz sakat dedik buraya getirdik falan. Bence bunları açık açık söylemesi lazım. Fatih Terim bunları yapardı. Bazen karşı karşıya getirirdi yönetimle taraftarı. Okan Buruk da bunu çok yapmıyor mesela. Hiç yapmıyor hatta. Transferler soruluyor mesela Okan Buruk'a. Yönetimin bileceği iş diyor. Hazırlanıyorlardır diyor. Onlar halleder diyor. Ama Fatih Terim öyle değildi. Bir sıkıntı gördüğünde pat diye basın toplantısında söylerdi. Hayda uğraş dur. Taraftar hemen yönetime. Bu mesajı okur musun? Okuyayım. İsmail Hoca neyin peşinde? Mahvetti bizi kardeşim. Gitmek istiyorsa zorla tutmayın İsmail Kartal'ı demiş. Akşam kuşağını çok takip edemiyorum. Şimdi tesadüfü açayım dedim. Senin sesini duymak iyi hissettirdi. Bu takımların üstünde Anadolu takımlarının ahı var demiş. Salih Çelikel. Şey mi diyorsun? Yani Anadolu takımlarıyla oynarken hakem takdir haklarını hep üç büyüklerden yana kullanıyor. Onların da ahı tuttuğu için bizim takımlar Avrupa'da problem mi yaşıyor diyorsun? Ya da Özhan Pulat'ın mı ahı var? Eyüp Spor 8 tane yerken hani kenarda böyle şeylere dalmıştı. Yani ahtır başka bir şeydir. Hani neye inandığınızı bilmiyorum ama bence hepsinden ziyade bizde bir liyakat problemi var. Bir de şu kafa var çıkmamız lazım. Biz bu seviyelerin takımı değiliz. Adamlar 700 milyon biz 250 milyon. Hani biz çok azmışız gibi. Hani adamlar 700 milyon hani biz de sanki 20 milyonuz. Adamlar 700 biz de 400'üz 350 milyonuz. Yani iki katı sayılabilecek derecede bir fark var. O zaman Viking gitsin yani hiç sabah maba. Hiç Dünya Kupası'nda falan oynamasın LASK, AEK falan. Bunlar da desin ki ben desin bu seviyede değilim desin LASK. Gitsin Liverpool'a iç sahada 6-1 yenilsin. Yani 6-1 iken 2 gol atmak için çabalamasın son dakikalarda. 6-3'e getirmesin maçı. Ah ah. Cihan arıyorum demiş. Arıyorum. alırız telefon ama az sonra Alper Üstündağ'ı bağlayacağım. Ya biraz da Beşiktaş'ı konuşalım. Çünkü Hoffenheim'le önemli bir mücadelesi var Beşiktaş'ın. Onu da konuşmak istiyorum. Tekrar döneriz Fenerbahçe'ye. Yine Trabzonspor vesaire. Ama bir kısa ara rica edeyim. Ardından Beşiktaş'ın da kupada Kupa 2'de 141. randevusu arkadaşlar. 63 galibiyet, 52 mağlubiyet ve 25 beraberliği var Beşiktaş'ın. Biraz Beşiktaş konuşalım. Buradayız. Daha vaktimiz var merak etmeyin. Kısa bir ara hemen geliyorum. Lütfen ayrılmayın.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam edecek.
2: Reklam.
3: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i. Hep ileride.
4: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Kuryenize özel bakım ve ek garanti fırsatı. 2013-2023 yılları arasında üretilen Ford Kuryenize özel bakım kiti KDV hariç 8500 TL. Üstelik 1 yıla kadar ilave Ford 365 garanti avantajıyla kampanya 31 Aralık'a kadar Ford yetkili servislerinde. Detaylar Ford.com.tr'de.
7: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.

0: Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister 1 grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası... Dünya Katılım
1: var. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Böyle bir
0: dünya var. Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde. Her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası... Dünya Katılım var. Turbo Marş.

0: çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
3: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
4: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
5: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
3: Tep o kadar iyi ki Tep.
6: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle.
7: Bugünden yarına Allianz seninle.
6: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
8: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
9: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep bilirdim.
10: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
11: Büyük rahatlık Paytr.
2: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
3: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
12: Reklam bitti.
13: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
14: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam ediyor.
15: Hanımlar beyler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sokak futbolundasınız, ben Cihan Dişli. Radyo Gol frekanslarındasınız ve özlediğiniz bir isim bizle beraber olacak. Mesajlarınızı görüyorum, az sonra onları okuyacağım. Daha buralardayız. Alper Üstündağ'la kazanı kaynatacağız. Bir zamanlar Radyo Gol frekanslarında kendisi de burada oluyordu. Sesini duyabiliyorduk. Alper abi, özledik seni. Hoş geldin. Nasılsın? Ay bir zamanlar deyince böyle senden de böyle kötü bahsetmişim gibi oldu. Yanlış anlaşılmasın. Ay bir zamanlar artık hiç yokmuş gibi.
16: Öyle mi söyledin ki?
15: Evet.
16: Yani ruhun el fatiha diyelim diyeceksin ki korktum birden yani.
15: Yok canım, estağfurullah. Nasılsın öncelikle, iyi misin?
16: İyiyim, çok teşekkür ederim. Biraz gribal enfeksiyon geçiriyorum normal sesimden de olduğu gibi. Ama herhalde Türkiye'nin geneli de %90 herkeste böyle bir ses bozukluğu var. Gribal enfeksiyon geçiriyor. Tabii ayakta olmak önemli.
15: Tabii yani Türkiye'de olup da şu aralar grip olmayan arkadaşlar nasıl olmamayı başarıyor, gerçekten tebrik ediyorum. Bizim de yani geçen hafta tüm radyo o enfeksiyonu atlattı, şu an iyiyiz. Bir problem, bir sıkıntı yok ama dünkü yağmurlar yine biraz belimizi büktü abi. Sen senin bölge neresiydi bilmiyorum ama ondan da biraz bahsedeyim. Beşiktaş'a gelirken seni biraz böyle ısındırayım, hazırlıyorum abi seni.
16: Ya sevgili Cihan, yemin ediyorum.
15: Ön hazırlık yapıyorum abi seninle.
16: ön hazırlık her zaman önemlidir. Dün var
15: tabii,
16: ya.
15: Tabii kesinlikle.
16: 17.45'te bir randevum vardı. Arabayla 18.45, 18.50 gibi Fikirtepe'den hareket ettim. İnanır mısın, saat 19.30'da Sahracet'te eve geldim. Arabayı park ettim, ondan sonra ortalık birbirine girdi. Yani bir yarım saat daha dışarıda olsam herhalde 2 saat 3 saat dışarıda kalacaktım. Ya gerçekten geçmiş olsun. Yani gülüyoruz ama yani çok büyük bir afet. Yani bu biliyorsun ki hani deprem gibi bir afet, bu çok inanılmaz bir şeydi. Gerçekten hani zayiatları olanlara da geçmiş olsun. Yani düşünebiliyor musun? Yani bugün Sarıyer dediğin zaman milyon eurolar uçuşuyor evleri aldığın yerlerde. Acarkent diyorsun, milyon eurolar uçuşuyor. Beykoz diyorsun, Çekmeköy diyorsun, bizim işte Bağdat Caddesi Erenköy diyorsun. Ama gerçekten yani derelerin üzerine sen evleri yaparsan o derelerin altından sular böyle akmaz. Ortalık birbirine girer, insanlara eziyet olur. Kayıplarımız var, yani ölenler var. Yani gerçekten de ben 46-47 yaşındayım sevgili Cihan. Ben hayatımda böyle bir yağmur görmedim. Kesinlikle. Durmadan yağdı ve ya gerçekten çok şiddetli ve korkunçtu. Yani herkese geçmiş olsun. İstanbul çok büyük bir olay atlattı.
15: Evet, söylediğin gibi yani Sarıyer'de olsun, yine bu Ayaza tarafları olsun, orada Vadi İstanbul'un olduğu yerlerde. Yani 1+1 daireleri 35 milyona satmaya benzemiyor bu işler maalesef. Rezil bir durumdaydı. Abi güldük eğlendik de. Gerçi Beşiktaş'ın durumu da şu an iyi. Senin böyle öfkeli hallerini ben seviyorum. Genelde geçen sezon ve ondan önceki sezon Beşiktaş iyi gitmediğinde sen böyle bombalıyordun adeta Beşiktaş'ı, ama Beşiktaş şu an herhalde takım olarak iyi durumda. Bugün Beşiktaş da yenilirse Hababam sınıfı sınıfta kaldı gibi olacak yüksek ihtimal. Umarım öyle bir durum olmaz. Hoffenheim Bundesliga'da 17. sırada. Bu sezona formsuz da başladılar tıpkı Marsilya gibi. Ne olur?
16: Aston Villa'da 16. sıradaydı canım.
15: Evet, Aston Villa'da 16. sıradaydı. Onu da sorarım sana. Fenerbahçe'yi de konuşuruz tabii, tabii ama bugün rotasyon bekliyor herkes. İtalyano'dan. Yani burada bir iki oyuncu değiştirmek tamamen rotasyon oluyor mu sana göre? Hani sanki böyle yedek kadroyla çıkacakmış gibi değerlendirenler var. Mesela Emirhan yerine Akbodun'un oynaması, Vlahovic'in yerine Oh'un oynaması, Çerni'nin yerine İlhan'ın oynaması çok da kayıp mı Alper Üstündağ'a göre?
16: Şimdi şöyle, bir kere İtalyano'nun revizyon ve rotasyon yapmasını kesinlikle Beşiktaş'ta tasvip etmiyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Beşiktaş yönetimi sınıfta kaldı derken hep Serdal Adalı yönetiminin güçsüzlüğünden bahsediyordum. Ki Serdal Adalı bunu 1,5 sene buna direndi. Yani hem senin programında olsun, hem kendi programında olsun, hem sevgili Berk'in programında olsun hep söylüyordum. Bunu devamlı deklare ediyordum. Bunu biliyorsun sevgili Cihan, sen de en yakından bilenlerden biri sensin. Yani Beşiktaş yönetimi sınıfta kaldı. Beşiktaş yönetiminin değişmesi lazım. Beşiktaş yönetimi güçsüz. Serdar Adalı bir an önce yönetimini güçlendirmeli, seçime gitmeli ve güçlü bir yönetime yola devam etmeli dediğimde Serdar Adalı buna 1,5 sene ses çıkartmadı ama sonunda o da tahammül edemedi, dayanamadı ve yeni bir seçimle beraber herhalde güçlü bir yönetim kurmuştur diye düşünüyorum. Yani çünkü kurduğu isimler arasında bir Mete Düren'i çok takdir ettim, onu kadroya almasını. Onun haricinde bilindikçe bir yönetici yok. Gelelim rotasyonlara, revizyonlara. Yani İtalyan Hoca neden ana kadrosunu bozuyor ya da neden hep revizyon, rotasyon yapma gereği duyuyor bilmiyorum ama bunun aslında en büyük örneğini Amespor maçında Beşiktaş gösterdi. Yani revizyon ve rotasyonla bu işin olmayacağını herkesin bilmesi gerekiyor. Hep Galatasaray örneğini veriyorum. Yani 1996 ve 2000 arasındaki o efsane kadro günahı neydi mesela? O çocukların günahı neydi? 2000 yılında tek başına sadece 3-4 yabancıyla birlikte hep aynı kadro ve hep aynı 11'le Fatih Terim Galatasaray'ı sahaya çıkarmış. Galatasaray o sene hem ligi, hem kupayı, hem de UEFA kupasını kaldırmıştı. Şimdi bu örneği niye veriyorum? Birbiriyle oynayan futbolcu grubu ve futbolcu topluluğu her zaman başarılı olur. Yani sen kadroyu bozmayacaksın. Evet, dinlendirmek tabii ki futbolcunun hakkı ama yani sevgili Cihan, hak verirsin ki bu çocuklar milyon eurolar kazanıyor. Yani insanlar asgari ücretle beraber haftanın 6 günü

0: sabahtan akşama kadar çalışıyor. Bir gün dinleniyor. Yani bu futbolcuların böyle 3 günde bir, 4 günde bir maç yapmaya alışık olması lazım. Bugün Real Madrid'de revizyon ya da rotasyon oluyor mu? Bugün Manchester United'da revizyon ya da rotasyon oluyor mu? Hep ezbere saydığın 11'ler var. Yani yedekten gelen oyuncularla beraber maçlar kazanılıyor. Mesela Arda Güler oynamıyor, yedekte oturuyor, giriyor, iki ortayla maçı döndürebiliyor. Yani sen 11'inle çık, 45 dakika istediğini alamadığında hemen oyuncularını değiştir. Buna karşı değilim. 60'ta oyuncularını hemen değiştir 3-4 tane takviyeyle beraber. Ama sen hocam 11'inde revizyon ya da rotasyon yapma. İtalyano hoca bu konuda yanlış yapıyor bana göre.
1: Abi İtalyano hoca, biliyorum sözünü kestim de, İtalyano hocanın ben şu huyunu seviyorum mesela. Rehaveti hemen böyle savuşturuyor. Derbi kazanıyor Beşiktaş, diyor ki derbi galibiyetleri sonrası maçlar zordur, biz ona göre hazırlandık diyor. İşte Avrupa'da deplasman kazanıyor, bir sonraki maçlar zordur diyor. Avrupa zaferleri sonrasındaki lig maçları zordur diyor, ona göre hazırlandık diyor. Milli maçlar oynanıyor, işte bir sonraki maçlar zordur, milli ara dönüşündeki maçlar zordur, biz de ona göre hazırlandık diyor. Böyle rehaveti savuşturma durumu hocanın bence takdire şayan, ki 7 gün içinde de Hoffenheim, Trabzon ve Crystal Palace'la oynayacak. Zor bir fikstür.
0: Ya çok zor bir fikstüre denk geldi. İtalyan hocayı eleştirmek için söylemiyorum. Sadece diyorum ki aynı kadroyla beraber yola devam edip ilerleyen dakikalarda revizyon ve rotasyonu uygulaman gerekiyor. Şimdi revizyon ve rotasyon nerede uygulanır sevgili Cihan? Ben aynı zamanda biliyorsun antrenör de olduğum için bu şekilde konuşuyorum. Şimdi revizyon ve rotasyonu oyuncun sakattır, oyuncun cezalıdır. O zaman onların yerine sen hamlelerini yapabilirsin. Yani bugün Vlahovic sakatsa yerine o oynatacaksın. Kendi sakatsa yerine İlhan Fakıl'ı oynatacaksın. Bu değişmez zaten. Ama sen gidip de işte Olaytan'ı oynatman gerekirken Miretti'yi oynatırsan, Orkun'u oynatman gerekirken orada Endidi'yi oynatmaya kalkarsan işin rengi değişir. Yani senin ana kazon artık oturmalı. Yani bugün Beşiktaş dendiğinde Beşiktaş'ın ilk 11'i ezbere sayılmalı. Orada sadece cezalı ve sakat oyuncu varsa revizyon ve rotasyona evet. Ama yoksa sen ana kadronu bozmayacaksın. En azından maçın başında bozmayacaksın. Sonrasında oyunun gidişatına göre değiştirebilirsin. Bunu zaten kabul ediyor herkes. Yani Beşiktaş bugün şimdi Hoffenheim karşısında bana sordular Kocaeli maçı ne olur diye. Beşiktaş dedim zorlansa da rahat kazanır. Herkes fark atar falan diyordu. Kocaeli'nin ne kadar iyi futbol oynadığını kimse farkında değilmiş demek ki. Zorlandı ama Beşiktaş kazandı. Şimdi Hoffenheim karşısında Beşiktaş kazanır mı? Berabere mi kalır? Bugün hangi Beşiktaşlı'ya sorsan Beşiktaşlı diyecek ki kazanacağız tabii, Almanya'dan kazanarak geleceğiz. Hayır efendim, öyle değil. Deplasman maçları zordur. Beşiktaş'ın bir kere deplasman fobisi var bu sene. Bu deplasman fobisini atlatmalı. Ve Hoffenheim karşısında en azından beraberlikle bile dönmesi Beşiktaş'ın o deplasman fobisini atlatma yolunda atacağı çok önemli bir adım olacak. Yani kimse işte Hoffenheim 17. sırada, işte Hoffenheim deplasmanı kolay geçecek, Almanya'daki Türkler Beşiktaş'a çok büyük destek verdi. Öyle olmuyor. Yani burası Avrupa arenası. Beşiktaş sahaya çıkacak. Öncelikli olarak kontrollü futbolu tercih edecektir İtalyan hoca. Ve Hoffenheim karşısında oyunun gidişatına göre hız verecek ya da hız düşürecektir. Bir kere Beşiktaş'ın deplasmandaki en büyük zaafı hücumda ve defansa iyi olmaması. Yani Beşiktaş'ın şimdi koordinasyon halinde hem savunmada hem hücumda hem orta alanda iyi olması gerekiyor. Yani kontrolü elinde tutarsa Beşiktaş Almanya'dan 3 puanla dönmesi içten bile değil. Ama eğer kontrolü elinde tutmaz da savunmada, hücumda, orta alanda aksamalar yaşarsa Beşiktaş yine bir deplasman fobisiyle karşı karşıya kalabilir. Şimdiden benden söylemesi.
1: Evet, sen de Alper Üstündağ ile bir aradayız bu arada. Onu da aktarmış olalım tekrar radyolarını yeni açanlar için. Şimdi rakip 5 maçta 4 yenilgi almış. Bunda hemfikiriz ama abi her maç ortalama 2 golü var. Yani çok genç bir kadro. Presle oynuyorlar. O pres belki biraz böyle Beşiktaş'ı hataya zorlayabilir, ki daha önceden zorladığını biliyoruz. Yani yaş ortalaması da genç. Öyle kolay yorulmayacaklar. Fiziksel mücadele olacak. Faulle oynayan bir oyun tarzları var. Yani burada asıl mesela sana bir puan verelim gidelim desen herhalde Almanya'dan hemen kabul edersin. Sakatlık vermeden, kart almadan vesaire avantajı çevirebilirsin.
0: Tabii ki.
1: Ya kurallar çekildiğinde herhalde pek çok Beşiktaşlı kağıt üzerinde buraya işte 3 yazmamıştır. 0, 1, 0, 1 yazmıştır ama ya şu an aslında 3 puan da alınmayacak bir Beşiktaş yok. Ama sen diyorsun.

0: Çünkü bir puan benim için yeterli. Bence de yeterli.
1: Deplasman fobisi yaşayan Beşiktaş için bu fobiyi aşabilmek için ilk planda beraberlik yeterli. Çünkü senin deplasmanda alacağın bir puan, Almanya'da alacağın bir puan, sen zaten ilk maçta şovunu yapmış Marsilya karşısında kazanmışsın. 3 puanın cepte. Şimdi 1 puanı buradan alırsan 4 puan. Şimdi bundan sonraki aslında periyotta Beşiktaş'ın çok zorlu maçları var.

0: Crystal Palace'la karşılaşıyor. Sonra da Başakşehir'le karşılaşıyor evinde. O kadar zorlu bir 3 maç var ki Beşiktaş'ın önünde. Yani o 3 maç bununla beraber birleşince 4 maç. Kocaeli maçında saydığında 5 maç. Yani milli ara sonrasında, milli araya giderken Beşiktaş'ın sevgili Can bana sormuştu, dedi Alper abi, milli ara sonrasında Beşiktaş Amespor maçının mağlubiyetiyle beraber milli ara sonrasında toparlanır mı diye. Zaten Amespor maçının mağlubiyetiyle beraber Beşiktaş milli araya gidince biraz toparladı. Şimdi bu 5 maç çok önemli. Ama bu 5 maça senin rotasyonsuz, revizyonsuz, bak aynı kadroyla beraber çıkman lazım ki futbolcu topluluğu birbirine alışsın ve iyi futbolunu ortaya koysun. Beşiktaş'ta bana şimdi hak verecektir ne demek istediğimi. Şunu söylemek istiyorum. Bir tane oyuncuyu, örnek veriyorum, savunmadan Emirhan'ı çıkardığında, forvet arkasından Olaytan'ı çıkardığında Beşiktaş'ın nasıl daldığını hepimiz görüyoruz. Hepimiz görüyoruz. Yani o yüzden kadroyu bozmayacaksın hocam. Yani kalende Nübel oynuyorsa, sağında Murillo oynuyorsa, sonunda da Muattara ya da Rıdvan'ı oynatıyorsan, stoper bölgende Cano ile Emirhan'ı bozmayacaksın. Onların önünde Salih ile Orkun'u bozmayacaksın. Hemen ön tarafta, sakatlıksız konuşuyorum, hemen ön tarafında Olaytan, Trossard, Kenny bozmayacaksın. İleride Vlahovic oynatacaksın. Şimdi burada ne zaman bozabiliyorsun? Kenny yok, Vlahovic yok. O zaman ne yapacaksın? Hemen İlhan Bakır ile o hamlesini yapacaksın. Yani Beşiktaş'ın aslında kurgusu ve kadrosu belli. Sen sadece ben 45'te, 60'ta, 70'te nasıl hamleler yapabilirim diye düşüneceksin. Bak, İtalyan hocayı çok takdir ediyorum. Beşiktaş'a çok büyük farklılıklar sundu bu sene. İyi de bir teknik adam. İyi yolda. Ama kadroda fazla oynama hocam. Kadroda fazla oynama. Çünkü Beşiktaş'ın kadrosu birbirine alışmalı. Ve takır takır futbolunu oynamak istiyorsan revizyondan, rotasyondan biraz uzak durmalı İtalyano. Hoffenheim maçında göreceğiz bakalım. Eğer bir iki tane yine revizyon kadronun içerisinde bir iki tane revizyon yaparsa Beşiktaş'ın dengelerinin nasıl bozulduğunu bugün Beşiktaş'ta da tanık olacak bir kez daha.
1: Evet, Alper Üstün'le de birlikteliğimiz sürüyor. Şimdi Alper abi, az önce saydın Hoffenheim, Trabzon, Crystal Palace ve Başakşehir dedin. Beşiktaş bu cendereden çıkarsa önü açık diyebilir miyiz? Ya yani buradan yara almadan, hadi Hoffenheim'le berabere kaldı. Trabzon deplasmanına gidiyor. Orada da bence beraberlik kötü bir skor değil. Crystal Palace'ı yendi, Başakşehir'i yendi. Buradan mağlubiyetsiz yani. Beşiktaş'ın istediği nedir? Mesela Hoffenheim, Trabzon, Crystal Palace ve Başakşehir. Buradaki hangi skorlar seni tatmin eder?
0: Hoffenheim'den bir olur. Ben de Hoffenheim karşısında Beşiktaş'ın Almanya'da kolay kolay teslim olacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi, eğer ciddi bir revizyon, rotasyon yapmazsa hoca kadroda. Yani bizim beklediğimiz kadroyla çıkarsa. Trabzon maçı çok zor bir maç. Herkes şunu konuşuyor. Bilmeyenler var. Belki bunu bilmeyenler senin programında da olabilir, dinleyenlerimizi söyleyelim. Trabzonspor'un da 19.45'te Kupus maçı var arkadaşlar. Yani Trabzonspor'un maçının olmadığını düşünenler vardı. Geçtiğimiz günlerde ben biliyorsun Alper Üstündağ TV YouTube hesabında da yayın yaptığım için bana Trabzonspor dinlenerek çıkacak. Pazartesi günü işte Beşiktaş daha yorgun gidecek diyenler vardı. Hayır, Trabzonspor'da Finlandiya'da özellikle Suni Kim'de Kupus takımıyla karşılaşacak Finlandiya'da. 2026 yılındayız. Suni Kim mi olur ya diye eleştiride bulunmuştuk ama sonra bir araştırdım sevgili Cihan. Finlandiya'da Kim bitmiyormuş. İklim ve coğrafi koşullar.
1: Şöyle, aslında var bir sağları ama o da UEFA standartlarına uygun değil. Var ama o dediğin gibi o da çok sağlıklı bir çim değil.
0: Evet, sağlıklı değil. Yani iklim ve coğrafi koşullar nedeniyle şey yapamıyor. Şimdi Trabzonspor da orada zorlu koşullarda bir maç yapacak. Yani pazartesi günü iki takım da yorgun şekilde, yani Avrupa maçı oynamış şekilde çıkacak sahaya. O yüzden şartlar eşit ama Trabzonspor, bu seneki Trabzonspor, kendi saha ve taraftar avantajını da nasıl kullandığını çok net şekilde görüyoruz. O yüzden Beşiktaş'ı Trabzon'da da çok zorlu bir karşılaşma bekliyor. Yani o mücadelede de 3 puan cepte, 1 puan cepte diyemez kimse. Yani bu karşılaşmada Beşiktaş'ın kaybetmesi de çok sürpriz olmaz Trabzon'da. Ama istatistiklere baktığımızda, hep istatistiklere bakıyoruz ya bunları konuşurken, Beşiktaş Trabzon'da da kolay kolay kaybetmiyor. Burası kocaman bir gerçek. Ama ben Hoffenheim karşısında 1 puan, Trabzon karşısında mağlubiyet olur mu? Olabilir. Crystal Palace karşısında kendi saha ve taraftar avantajıyla beraber yenilmeyeceğini düşünüyorum. Başakşehir'de çok rahat geçeceğini düşünüyorum. Yani burada bir şöyle 5 puan sanki Trabzon mağlubiyeti olur mu? Yani biraz orada biraz düşünceliyim. Yani bu maçların içerisinde

0: Bir tek beni Beşiktaş maçında düşündüren karşılaşma Trabzonspor mücadelesi olacak. Onun haricinde Beşiktaş bugün Hoffenheim karşısında beraberliği alabilir. Crystal Palace oynayacağı mücadelede yenileceğini düşünmüyorum. Başakşehir'de yener. Bir tek Beşiktaş için bu öndeki yer, bu maçla beraber 4 tane karşılaşmada bir tek Trabzonspor maçı Beşiktaş için tehlikeli.
1: Evet, Alper Üstündağ ile beraberiz. Bu arada Parkeci Umut, Yunus Bey, Hasan, Eyüp sana selamları var. Üstümde kalmasın, onu da iletmiş olayım. Alper abi, şimdi Vlahović'in yokluğu oh için bir fırsat olabilir mi? Onu sormak istiyorum sana. Özellikle Avrupa Ligi'nde ortaya koyacağı başarılı bir performans, hem kendisinin hem de Beşiktaş'ın böyle bir iyi bir performansa ihtiyacı var. Yine gününde bir Olaita'nın yine maça büyük bir etkisi olabilir burada. Halk dilinde Vlahović'in cırcır olduğunu biliyoruz. O yüzden maçta oynayamayacak. Yani burada oh için bir
0: zaten
1: fırsat olabilir mi?
0: Kadroya alınmadı, gitmedi de zaten.
1: Evet evet evet. Evet evet, öyle bir sıkıntısı var. Yani burada oh'un performansı Beşiktaş'ın gelecekteki geleceği için önemli olabilir mi, onu sormak istiyorum.
0: Ya o aslında çok iyi niyetli, çok mücadeleci, gerçekten geleceği olan bir kardeşimiz. İyi de futbol oynuyor oynadığı zaman. Biraz heyecanlı sadece. Heyecanlı yüzünden bazen gereksiz kartlar da görebiliyor. Ama Vlahović gibi bir yıldızın varsa sen kenarda oturmasını bileceksin. Tabii bugün Hoffenheim karşısında Chenli ve Vlahović olsaydı daha net konuşabilir miydim? Evet, daha net konuşabilirdim. Çünkü Chenli ve Vlahović gerçekten Beşiktaş'ın kemik kadrosunda. Az önce de söyledim ya. Yani Olaitan, Trossard, Chenli, Vlahović. O dörtlü belli. Arkadaki ikili belli. Orkun'la Salih. Ve gerideki aslında dörtlü de bana göre belli. Yani Murillo, Demirhan, Cano, Ouattara. Kalede de Nübel. Beşiktaş'ın aslında kemik kadrosu bu. Ama hoca ısrarla Rıdvan oynatıyor. Var Rıdvan'da demek ki bir gördüğü bir şey. Israrla Agudu'yu oynatmaya çalışıyor. Onu da anlayamıyorum. Yani ara ara Ndidi'yi sokmaya çalışıyor. İşte Miretti'yi sokmaya çalışıyor. Yani hocam Miretti, İlhan Fakılı, yani Rıdvan, o bunlar iyi yedek senin için. Bunu iyi bilmesi gerekiyor İtalyan hocanın. Evet, onlarla beraber yatıyor, onlarla beraber kalkıyor. Hafta boyu onlarla beraber idman yapıyor. Biz ondan daha iyi bilemeyiz takımı. Burasını da kabul ediyorum ama ortada da bir gerçek var. Yani senin bir kemik kadron varsa bu kemik kadroyla mücadele edeceksin. Vlahović'in yokluğu Beşiktaş için çok büyük kayıp gibi gözükse de, Chenli'nin yokluğu Beşiktaş için çok büyük kayıp gözükse de, bana göre İlhan Fakılı'yla o onları aratmayacak kalitede isimler. Bundan dolayı ben Hoffenheim karşısında hem İlhan Fakılı'ya hem de oha boşlukları doldurma anlamında güveniyorum.
1: Evet tabii, Trabzonspor'un 11'i de az önce belli oldu. Onu da sana tekrar aktarayım. Onana, Samet, Cenk, Mendy, Bouchouari, Ozan, Pina, Melih, Salah, Onaçu ve Aral Şimşir 11 ile çıkıyor. Yani herhangi bir rotasyon yapmamış Thomas Reis. Az kadrosunu sahaya sürmüş. Hani Muçi falan, evet.
0: Salah var mı?
1: Var tabii, oynuyor 11'de.
0: Aynen, direkt... Salah'ın mesela oynatmayacağını düşünüyordum ben.
1: Ben de öyle düşünüyordum ki biliyorsun Salah Mısır milli takımında suyun için var diye geri dönmüştü.
0: Evet.
1: Bir sıkıntı yani olmasın
0: bu aslında,
1: burada.
0: Bu aslında sevgili Cihan, Salah'ın Trabzonspor'u nasıl sahiplendiğini de gösteriyor, biliyor musun? Yani gerçekten Mısır milli takımında suni içimi reddeden bir Muhammed Salah, Trabzonspor'la Kums karşısında ya oynaması gerçekten çok enteresan, garip. Yani bu Trabzonspor'da aslında Thomas Reis Hoca ile beraber gelen o birlikteliği, bütünlüğü kolej havasında gösteriyor. Yani iki tane karşılaşma oynadı Trabzonspor Thomas Reis hocayla. Yani dikkat et, iki karşılaşmanın da ilk yarıları 3-0. Yani Trabzonspor fişi ilk yarıda çekiyor. Ve Trabzonspor'un gerçekten Beşiktaş derbisi, hani Thomas Reis hoca basın toplantısında dedi ya, şu anda konuşulması gereken mücadele Kups, Beşiktaş maçı değil dedi ya. Hakikaten maça öyle bir hazırlanıyor ki Thomas Reis Hoca ve adım adım ilerliyor. Bir sonraki maçı düşünmeden ilerliyor. Tıpkı 2000 yılındaki o Fatih Terim ruhu gibi. Ana kadrosuyla çıkıyor, korkusuz çıkıyor. Rotasyon ve revizyonlu maç giderken yapıyor. İşte İtalyan Hoca'da da görmek istediğim nokta bu. Ya sen hocam çık 11'inle, elindeki en iyi 11'inle çık. Sonra rotasyon revizyon yap maçın gidişatına göre. Yani Thomas Reis Hoca'yı bu anlamda gerçekten takdir ederken Muhammed Salah'ın ilk 11'de oluşu da yani bir sürpriz, yani çok büyük bir sürpriz yani.

0: yapıyorsun. Gerçekten evet. O takım ruhunu yakalamış Trabzonspor.
1: Evet, Alper Üstün Dağı'nda birlikteliğimiz sürüyor. Alper abi, özlemişim seni. O yüzden biraz böyle uzun tutuyorum.
0: Boş. Ben de seni çok özledim vallahi. Az az yayın yapmadık 4 sene boyunca.
1: Vallahi öyle. Vallahi boş ver diyor Beşiktaş. Alper abiye Malatya futbolunu sor diye bir espri yapmış. Senin Malatyalı olduğunu biliyor dinleyenimiz. Oradan bir göndermede bulun.
0: Malatya spor nedense bir türlü.
1: Onur güzel.
0: Bir türlü avantı böyle kalıcı olamadı ya. Buna yanıyorum. Yani Başakşehir kalıcı oldu. Kasımpaşa kalıcı oldu. Yani İstanbul takımlarında ilçe takımları bu kadar kalıcı olabiliyor. Ama Malatya'nın bu kadar zengini varken, memleketin Malatya'ya selam olsun, bu kadar zengini varken nasıl Malatya Spor'a sahip çıkamıyorlar? Nasıl Malatya Spor'u bir adım ileri taşımak için hamle yapmıyorlar ve asansör takım hüviyeti taşıyor Malatya. Malatya bir geliyor, 200 sene fırtınalar estiriyor. Sonra bir bakmışsın Malatya 3. ligde, Malatya amatörde. Sonra tekrar Malatya Spor geri geliyor. Yine 200 sene, 4 sene sonra tekrar Malatya kayboluyor.
1: Yeni Malatya ile karıştırmamamız lazım değil mi bunu? Malatya Spor şimdi amatör, süper amatöre düştü. Yani yeni Malatya var, bir de Malatya Spor var.
0: Yeni Malatya nereden?
1: O da bayağı gerilerde. Ona da bakalım. Ona bakayım.
0: Ondan bahsediyorum yani. Malatya'nın hangisi neredeki zaten?
1: O da 3. ligde. Diğer bir süper amatörde.
0: 3. lig seneye amatörde.
1: Evet.
0: Bal liginde seneye. Ya en sonunda benim memleketim Arapgir Spor. Arapgir Spor gelsin artık süper lige bari. Sevgili Metin Akgüs çok uğraşıyor. Büyük başkan. Yani Malatya Spor'u bari Arapgir Spor üzerinden alsınlar da Arapgir Spor'u ilerlesinler. Çünkü hakikaten ben Anadolu takımlarının Süper Lig'de olması gerektiğini savunanlardanım. Yani İstanbul takımı, ilçe takımları, bunlar bir ara 9 tane takım vardı sevgili Can. 18 tane takım vardı ligde. 9 tanesi İstanbul takımıydı. Yani ben istiyorum ki tıpkı çocukluğumdaki gibi Anadolu'dan takımlar gelsin. Yani Van Spor olsun mesela, Malatya Spor olsun, işte Konya Spor, Adana Spor, yani bunların hepsi Süper Lig'de olsun. İstiyorum yani Anadolu takımlar deplasmana gittiğini hissedelim. Büyük takımlar deplasmana gidiyor, Başakşehir'le oynayacak, Kasımpaşa'yla oynayacak, Eyüp'le oynayacak, işte Karagümrük'le oynayacak. Ya bir ara devamlı İstanbul takımlarını zikrediyorduk sevgili Cihan. Ya kesinlikle. O yüzden Anadolu takımlarının Süper Lig'de var olabilmeleri için o şehrin zenginlerinin de elleri cebe atması gerekiyor. Bunun için de ellerinin cebe atarken de bu takımları Süper Lig'de tutabilmeliler. Maalesef işte ellerini cebine atmayan bu iş adamları yüzünden Anadolu takımları kaybolup gidiyor.
1: Evet, Alper Üstündağ ile birlikteliğimiz sürüyor. Son olarak sana Fenerbahçe'nin İngiltere'deki yıkımını da sorayım. Birmingham'da adeta Fenerbahçe dağıldı abi. İsmail Kartal eleştirileri, İsmail Yüksek Gendüz'e eleştirileri. Yine keza işte Santrafor'da Lukaku mu, Vedat mı? Vedat'ın kaçırdığı goller. Fenerbahçe elle tutulur bir şey yapmadı dün gece. Biraz o karşılaşmayla da ilgili yorumlarını alabilirim.
0: Ya şimdi Fenerbahçe takımı bir kere 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsan sen iyi bir kadro kurmak zorundasın. Bir kere Fred ve Talisca neden gönderildi? Bu sorular tekrar gündeme geldi. Asensio'nun alternatifi yok. İrfancan Kahveci ile oynamaya çalışıyor Fenerbahçe takımı. Sen şimdi Aston Villa ile oynadın. Aston Villa son UEFA Avrupa Ligi şampiyonu. Evet, 261.2 milyon euroluklukla sen 53. sıradasın. Aston Villa'ya bakıyorsun, 633.7 milyon euro ile 16. sırada. En değerli 50 kulüp arasında. Yani aslında sen ilk 50'ye bile girememişsin Fenerbahçe. Yani Beşiktaş 50. İşte Galatasaray 37. oldu. Trabzonspor 75'lerde sanıyorum. Ama sen Fenerbahçe olarak 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsun. Ve dünyanın en değerli 50 takım sıralamasında 53.sün. İlk 50'de yoksun. Ya bir kere bu Fenerbahçe için en büyük kayıp. Yani kadroyu iyi kuramamışsın anlamına geliyor. Aston Villa takımı 20 takım ve Premier Lig'de 16. sırada. Ama sahaya çıktığında neler yapabildiğini gösterdi. Yani sen İsmail Kartal Hoca kafasında bir maç oynamış sevgili Cihan. O maçı kendine göre kazanmış. Rakibimize saygı duyuyoruz ama biz kazanmaya geldik buraya. Beraberliği bile düşünmüyoruz demişti basın toplantısında. Ben Fenerbahçeli futbolcularda bu kazanma ruhunun kahasını görmedim. Gören varsa bana söylesin. Bu yani İsmail Kartal Hoca sadece kafasında oynamış bu maçı ya da rüyasında görmüş. Biz buradan 3 puanla ayrılacağız dedi. Başka bir şey demedi basın toplantısında. Ama futbolculara ne motivasyon vermiş, ne takıma taktik sistem anlamında bir şey katabilmiş. Bunun faturası 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne gidip bu kadar kötü

0: kadroyla mücadele eden Fenerbahçe'de öncelik Aziz Yıldırım başkanlığı yönetimine çıkar, kimse kusura bakmasın. Sonrasında da İsmail Kartal'a çıkar fatura, oynatamadığı futbol için. Şu soruyu soruyorum sevgili Cihan. Sen de ne cevap verirsin merak ediyorum. Acaba Roma ile oynanan mücadelede alınan, beraberlikte oynanan iyi bir futbol vardı. İsmail Kartal Hoca istifa etmişti maç sonrasında. Aziz Yıldırım Başkan bu istifayı kabul etmemişti. Acaba bu 6-0'lık Aston Villa mağlubiyetinden sonra yarım düzine gol gördü Fenerbahçe kalesinde. Fenerbahçe'li çocuklar ağlıyor. Yani bunlardan bir tanesi de benim yeğenim. Yani böyle bir mağlubiyet nasıl alırız diye. Çünkü Aston Villa ya sen de yani bununla mücadele edebilecek bir kulüpsün Fenerbahçe olarak. Şimdi bu karşılaşma sonrasında eğer 6-0 sonrasında İsmail Kartal Roma maçından sonra değil de Aston Villa maçından sonra istifa etseydi, Aziz Yıldırım Başkan İsmail Kartal'ın istifasını kabul eder miydi etmez miydi?
1: Ederdi bence. Kimse de geri dönmesini istemezdi.
0: Zaten Fenerbahçeli İsmail Kartal Hoca'nın geri dönmesini istemedi ki.
1: Roma maçından sonra bir ayrışma vardı ya. %50 %50. İşte hocayı bırakın, zirvede bıraksın. İşte bizim hala çocuğumuz Fenerbahçe'nin çocuğu olarak kalsın şeklindeydi. İsmail Kartal da bence en güçlü zamanında istifa etmişti ama şu an istifa etseydi bence kabul olurdu.
0: Ya en güçlü zamanında istifa etti, tamam kabul edebiliyorum ama Fenerbahçe'nin çocuğu İsmail Kartal, bunu da kabul ediyorum. Ama 4 kere göreve geldi hocam, 5 kere geldi, 6. kez mi ne geldi? Yani artık bir şeyin bir tadı olmalı sevgili Cihan ya. Bir şeyin bir tadı olmalı, denenmiş denenmemeli. Ben milli takımla da alakalı aynı şeyi söyledim. Şenol Güneş, Fatih Terim, Abdullah Avcı, artık bu isimlerden sıyrılmak lazım. Milli takımın başına Fatih Tekke, Sergen Yalçın, Aykut Kocaman. Yani bunları düşünmek lazım. Yeni isimler düşünmek lazım. Çalıştırmayanlardan faydalanmak lazım. Fenerbahçe'nin çocuğu bir tek İsmail Kartal mı sevgili Cihan? Ya yok mu Fenerbahçe'nin başka çocuğu? O efsane 106 gol atılan, 103 gol atılan o efsane kadrodaki isimler Fenerbahçe'nin çocuğu değil mi mesela yani?
1: İşte ben de bunu az önce sordum yani. Kulübün başarı ölçütü nedir? Camiayı tanımak mı? Camianın çocuğu mu olmak? Camiayı mı sevmek? Yoksa geçmişte toplanan yüksek puanlar mı? Bu mudur yani kulübün hocası olmak için geçerli ya da hani duygusal yakınlık mı? Fenerbahçe'nin ihtiyaç duyduğu bu mu? Mesela Aziz
0: duygusal
1: Bey...
0: Duygusal yakınlık futbolda yok. Duygusal yakınlıkla hareket ederse Fenerbahçe çok kaybeder. İsmail Kartal Hoca ile bence Fenerbahçe'nin yolları ayırması lazım. İsmail Kartal Hoca zaten Roma maçından sonra bitirdi kafasında Fenerbahçe mantığını. Herkes Eyüp Spor karşısında işte bol gollü bir galibiyet geldikten sonra işte Fenerbahçe bu dedi ama Fenerbahçe'de İsmail Kartal Hoca'nın kafası çok karışık. Yani kendisini futbola veremiyor. Basın toplantılarında bile kendi ifadelerini kullanamıyor. Hep aynı cümlelerle beraber basın toplantısı yapmaya kalkıyor. Fenerbahçeli bunun farkında. Aziz Yıldırım Başkan da bunun farkına varacaktır ama geç olmadan farkına varmalı. Çünkü kurt ve kurnaz bir başkandır Aziz Yıldırım. Nerede müdahale edeceğini iyi bilir. Bence İsmail Kartal Hoca'yla yola devam edip etmeyeceğine Alanya mücadelesi sonrasında karar verecektir Aziz Yıldırım Başkan. Ben böyle düşünüyorum. Yani Gündüzlü ile Kante'nin oynaması gereken yerde sen Kante işte kendini hazır hissetmiyormuş deyip İsmail Yüksek'i oraya koyarsan Gündüzlü'nün oyununu da bozarsın. İsmail Yüksek de böyle oynayacağını düşünmediği mücadelede anlamsız hatalarla beraber maça damga vurur. Yani dün Fenerbahçe takımında bir şeyler yapmaya çalışan Oğuz Aydın vardı. Onun haricinde de bir de işte Aston Villa hücum hattıyla mücadele eden bir Ederson vardı. Ya bunun haricinde işte ben kimseyi hatırlamıyorum. Herkes yani bu şey gibi oldu. 6-0'lık galibiyet ya Alper Üstün'de Aston Villa'da 7 kere geldi 6'sı gol oldu diyebilir. Doğru ama futbol böyle bir oyun. Yani biraz şanslıydı Aston Villa. Tıpkı Liverpool Beşiktaş maçında herkes Beşiktaş'la dalga geçip Beşiktaş'ı eleştirmeyi biliyor ya. 8 tane 7 diye. Ya herkes açsın maçı tekrar izlesin. Liverpool 9 kere geldi. 9 kere geldi 8'i gol oldu sevgili Cihan.
1: Hakan Arıkan var o zaman bizde diyorsun.
0: Hakan Arıkan vardı ama bak 9 kere geldi Liverpool diyorum sana. Ona çarp buna çarp 8 tane gol oldu. Yani aynısı dün Aston Villa maçında oldu. Yani Aston Villa'da 7-8 kere geldi 6'sı gol oldu. Yani futbol böyle bir oyun. Şans. Yani bu Real Madrid maçını izlemişsindir mutlaka dün. Roma Real Madrid mücadelesini.
1: Tabii.
0: Golleri görmedim 3-4 tanesi birbirine çarparak giriyor içeriye. Ya futbol böyle bir oyun. Bunlara alışacaksın. Hatalar oyunu futbol. Bir tek İsmail Yüksek'in üzerine yığılmak, İsmail Yüksek'i suçlu ilan etmek yanlış. Bence en büyük fatura Fenerbahçe yönetiminin ve teknik direktör İsmail Kartal'ındır.
1: Gündüz'ü konuşan yok mesela. Çok az var.
0: Gündüz'ü kimse söylemiyor mu ya şu saçlarını topla diye? Ya şu saçlarını topla da oyna demiyor mu kimse mesela? Yani açmış saçlarını Ajda Pekkan gibi ta sağa sola sabrula sabrula okunuyor sevgili Cihan.
1: Eyvallah.
0: Yani böyle bir şey yok.
1: Biraz sert, bir şey yok. Biraz sert oldu sanki.
0: Hayır böyle bir şey yok ama. Ya saçlarını toplaması lazım. Bugün ya Seedorf'un da saçları uzundu. David'in de saçları uzundu. Arkadan topluyorlardı. Yani sertlikle alakası yok bunun. Fenerbahçe taraftarların ben duygularına tercüman oluyorum. Ya dün herkes Fenerbahçe'de Oğuz ve Ederson dışında sahada yoktu. Ya Gündüz'ü sen Lyon maçında gittin 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne gitti Fenerbahçe. Saçma sapan taraftarlar el kol hareketleri yaptın, ceza yedin. Roma maçında takımı yalnız bıraktın. Allah'tan ertelemeli bir duruma geldin de tekrar Fenerbahçe'de forma giyiyorsun. Yoksa 4-5 maç en az oynayamayacaktı Gündüz'ü. Böyle bir şeye hakkı var mı Gündüz'ün?
1: Yok tabii, Fenerbahçe'yi bu duruma düşürmemeli. Daha profesyonel olmalı.
0: O bunları yaparken sert olmuyor da biz iki kelam bir şey söyleyince mi sert oluyor? Saçlarını topla diyoruz, bir şey demiyoruz yani.
1: Alper Üstündağ, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum sevgili Can. Yine beni sinirlendirdin, tansiyonumu yükselttin.
1: Amacım yani, buydu zaten. Amacım buydu.
0: ama söylüyorum. Bugün Trabzonspor Kups karşısında suni kimin inşallah kurbanı olmaz. Beşiktaş'sa inşallah İtalyano'nun saçma sapan revizyon ve rotasyonlarının kurbanı olmaz. Ben iki takıma da güveniyorum bu akşam. İnşallah Fenerbahçe ve Galatasaray'la üzüldük. Umuyorum bu akşam Trabzonspor ve Beşiktaş'la güleriz.
1: Çok teşekkürler Alper Üstündağ. Ağzına
0: herkese
1: sağlık.
0: Herkese iyi geceler.
1: Dikkat et kendine, sağ olasın. Evet, Alper Üstündağ tatlı tatlı yorumlarını yaparken birazcık dedim onu gereyim, biraz sinirlendireyim. O da tabii girince tam derinden girdi. Evet, az önce kendisiyle de konuşurken söylediğim gibi umarım bugün Trabzonspor ve Beşiktaş da kaybetmez ki onlar da kaybederse Hababam sınıfı sınıfta kaldı olayına dönebilir iş, tekrar etmiş olalım. Saçlarını dağıtırsın rüzgara bırakırsın demiş. Biraz sizlerden telefon alayım. 0212 273 1010. Buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Bana yani, tekim bizlere. Meli abinin en çok sevmediği şey, sizler kimsiniz oğlum? Siz kaç kişisiniz oğlum? Ben deseniz oğlum falan diye. 0212 273 1010 arkadaşlar. Aradığınızda ulaşabilirsiniz bizlere. Bence İsmail Kartal'la demiş, yarın yollar ayrılır, Alanya maçına kalmaz diyor. Yani ben o kadar hızlı bir karar vereceğini düşünmüyorum Aziz Yıldırım'ın. Öyle bir karar alacak olsaydı, tabii Roma maçından sonra o istifayı kabul etmemesi gayet normal ama şu an sezonun bu aşamasında işler tam bir dönüm noktasına geldi. Yani Alanya Spor maçı öncesi olası bir hamle, yönetimin kulüpteki gidişatı tersine çevirmek için hani son şansını gördüğünü gösteriyor. Senin attığın mesaj bunu söylüyor ama ben çok öyle olacağını düşünmüyorum. Hani bu karar alınırsa kimle devam edecek? Bu da önemli. İçeriden bir isimle mi devam edecek? Yoksa hemen yeni bir teknik adam ismine mi yönelecekler? İçeriden muhakkak bir hafta içeriden biriyle yönelecekler. Hemen bulamazlar. Ya da şu an teknik direktör arayışına girdiler mi? Bunları da bir sorgulamak lazım. Ya da az önceki dinleyenimizin söylediği gibi Montella ihtimali olabilir mi? Ben Yalçın diyor. Merhaba Yalçın. Önceki gün Galatasaray Barcelona filmi çok tutarsa Aston Villa Fenerbahçe filmi çekecekler dedim. Dediğim gibi oldu. Filmin devamını çektiler demiş. Galatasaray'da kötü bir oyun oynadı. Fenerbahçe'de kötü bir oyun oynadı. Yani o yüzden ben bu tesellileri çok önemsemiyorum işte. Bir top bizdeydi. Aston Villa 8 kere geldi, 6 kere attı. Galatasaray 2-0 olsaydı daha başka bir oyun izlerdik falan. Bunlar benim düşüncelerime aykırı düşünceler. Hani 2-0 olsaydı da bence Barcelona o mücadeleyi 4-2 çevirirdi. Ben oynanan oyuna bakarım. Ne yazık ki bu mantalitede hiçbir zaman olmadım. Olmayacağım da birazcık daha böyle. Evet, Barcelona zaten şu an dünya üzerinde zaten yenebilecek nadir takımlardan birkaç tane var. Belki şu an bir Paris Saint Germain yenebilir formda takımlardan. Onun dışında Barcelona gidip yani Manchester City'ye 4 tane atsa ben çok yadırgamam. Ya da gidip İşte Bayern Münih'e 4 tane atsa, şu an çok Bayern formda değil, iyi hissetmiyor kendisini bu aralar Bayern Münih'li oyuncular. 4 tane atsa çok yadırgamam. Denedi Galatasaray, olmadı. Biraz daha oyun içinde kalabilirdi. Evet, 4-1 kaybetti ama hiçbir varlık gösteremedi ikinci yarı. İlk yarıdaki mücadeleyi ikinci yarıya maalesef yansıtamadı. Yine keza Fenerbahçe'de, İngiltere'de darmadağın oldu. Birazcık da kendimizi böyle dönüp bakmamız gerekiyor. Tek Avrupalı Beşiktaş demiş. Vallahi Öcal, umarım Beşiktaş da bugün aynı sıkıntıya düşmez. Öyle Almanların, İngilizlerin, İspanyolların çok şakası yok. Şakaya gelmezler. Yakaladı.

0: Ama da affetmezler. Almanların da öyle bir disipline var. Ki Hoffenheim yani evet öyle biz bahsediyoruz işte şu şöyle kaybetti böyle kaybetti ama onlar da bu kötü gidişatı kırmak istiyorlar. Çok dinamikler, çok hızlı hücum eden bir takım. Defansif açıdan da tamam böyle çok elit stoperleri falan yok ama onlar da yine fizik gücü yüksek, mücadele gücü yüksek oyuncular var. Bakıyorsun 5 maçta 4 yenilgi almış ama 2 gol ortalamasıyla oynuyorlar. Bir de Ömer Fikret Şen'i hatırlar mısınız? Bilmiyorum sabah programlarında kendisini alırdık. Fix analiz yapıyordu. Sadece Beşiktaş'la ilgilenir. Biraz ona sordum. Dedi ki Almanya'da bu sırada olduğunu bakma rakip bölge. Tekrar ediyorum rakip bölgede top kazanmada Almanya Ligi'nin birincisi. Yani evet bu kadar mağlubiyeti puan durumu şu vesaire ama rakip bölgede yani burada Beşiktaş'ın kendi sahasında yaptığı paslar çok önemli olacak. Çünkü sürekli orada kaptığı toplarla pozisyon yaratıyor Hoffenheim. Ömer Fikret Şen'e de teşekkür ediyordum. Eskiden kendisiyle bağlantı yapardık. Belki müsaitlik durumu varsa bugün de yine yapabiliriz. 8903. Merhaba, iyi akşamlar. Tünaydın'dan iyi akşamlara
1: İyi
0: geçtim.
1: akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Hoş geldiniz, sağ olun.
1: Beşiktaş taraftarıyım. Ben eskiden sabahları emretilerle size bağlanırdım. Saatim değişti, taksicilik yapıyorum.
0: Ne güzel. Benim de değişti.
1: Daha sonra da Çağatay Hoca'ya bağlanırdım. Çağatay Hoca'nın ayağı kaydı. İnşallah size bir şey olmaz yani.
0: Yok canım ya, kimse kimsenin ayağını kaydırmadı. Çağatay Hoca
1: Yok, şaka yapıyorum.
0: biraz
1: Çağatay
0: böyle...
1: Hoca'yı da çok seviyordum. Diğer yayıncıları da çok seviyorum.
0: Tabii o biraz daha böyle bu işin planlama tarafında. İşte böyle organizasyon planları işte olimpiyat evinde olsun. İşte tekerlekli sandalye. Biraz daha böyle alternatif sporları planlayan konumdaydı. Ve daha önce de işte belediyede müdürlük görevini falan üstleniyordu. Bir böyle radyo sporda önceki dönemlerde yapmıştı. Tekrar orada bir burada kendisine kapı açıldı. O ben dedi tekrar eski yerime döneyim. Öyle böyle bu şekilde veda ettik kendisine teşekkür ederek. Sen de hoş geldin bu arada.
1: Hayırlısı olur inşallah. Şimdi ben Beşiktaş taraftarıyım. İnşallah Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin başına gelen Beşiktaş ve Trabzon'un başına gelmez. Geleceğini de zannetmiyorum. Bu sezon en iyi futbol oynayan iki takımdan bir tanesi ama benim asıl söylemek istediğim şey şu. Yani Türkiye eğer işte Avrupa kupalarında Kantar'a çıktığında Türk takımları boyunun ölçüsünü alacaksa bu paraları yatırmanın, mesaj da çektim sabahtan beri yayıncılara. Mesela herkes İsmail Kartal'a vuruyor. Ya İsmail Kartal'ı getiren Aziz Yıldırım, hiç kimse Aziz Yıldırım'a iki kelime etmiyor. İsmail Kartal'la bu kadar vururken biz Galatasaray ve Fenerbahçe üzerinde özellikle Türk futbolcuları yerden yere vuruyoruz. Ya Talisca'yı gönderdik. Bu Asensio'ya bir tane laf eden insan yok. Bir maç iyi, bir maç kötü. Sanki İsmail Hoca, Asensio çok iyi. İsmail Hoca intihar etmek için Asensio'yu oynatmıyormuş gibi söyleniyor. Ya iyi bir futbolcusunu Asensio'yu nasıl oynatmaz bir hoca? Ben mümkün olduğunu düşünmüyorum. Greenwood'u yerden göğe sığdıramıyoruz. 3-4 maçtır yok. Galatasaray'da Leo'ya bakıyoruz. Hiçbir şey oynamıyor. Ama biz Barış'ı yerden yere vuruyoruz. Başka Türk futbolcuları yerden yere vuruyoruz. Muhtemelen sizin yayınınızda mıydı? Atakan Kurt şöyle bir şey söylemişti. 2 sene sonrasından başlamak üzere 3 sene transfer yasağı koyalım bu takımlarımıza. Bir kendilerine gelsin, bir borçları bitsin, bir özümüze dönelim düşüncesi vardı. Vallahi benim 3-5 senedir dinlediğim en mantıklı teklifti. Yani Arap ülkeleri gibi son durağına gelmiş veya futboldan soğumuş futbolcuları getirip 10 milyon, 12 milyon dolar saneye hiç kimsenin laf ettiği yok. Ya bir şey çıldırmıyorum ya.
0: Yani
1: Bir
0: ben
1: tane yorumcudan
0: şu an
1: saneye
0: söylediklerinizin
1: eleştiri yaptığını görmedim ya.
0: yapan var ya, sahneyi yapıyorlar da çok haklı,
1: bazı
0: eminim.
1: iller.
0: Ben sizin
1: Kesinlikle.
0: söylediklerinize
1: Yani
0: %100 altının hepsini imza atıyorum. Yani yerli oyuncular kısmına zaten ekstra katılıyorum. Onlar taraftarın ve medyanın gözünde şey gibi, evin çocuğu gibiler. Vurun abalıya. Ya yani evin çocuğundan beklenti her zaman yüksektir. Hatası da zor affedilir. Eleştirilirken de sınır tanımaz. Ama yabancı oyuncu bir ölçüde böyle misafir gibi. Yani dışarıdan gelen profesyonel olarak görüyoruz. Hani kredisi daha fazla oluyor ama bizimki evin çocuğu maalesef. Burada çok haklısınız.
1: Aynen öyle. Mesela Şükrü'ye ile Ake'ye ben bir tane laf eden yorumcu görmedim ya, sabahtan beri dinliyorum. Yani yol geçen hanına çevirdiler Fenerbahçe savunmasına. Ve bu sezon kötü de Skriniar. Hiç kimse Skriniar'a bir şey söylemiyor. Abdülkerim

0: bu yola Salah'a geçirmiş diye. Dünyada Salah'a geçilmeyen bir adam mı var yani? Onu eleştirenler acaba Salah'ın peşinden koşmuş mu yani? Bilmiyorum. Buna değineyim dedim. Yani bu bütçelerle, bu şeylerle 6 yemek için, 5 yemek için Avrupa kupalarına sadece kendi ülkemizde oynayacaksak bu kadar paraları vermenin, yurt dışına bu kadar açılmanın bir mantığı yok. Milli takımla beraber asıl benim şöyle bir önerim vardı. Yani bu özellikle forvet yetişmesi konusunda, yani tecrübeli bir hocanın milli takımın başına gelip böyle Türkiye'nin 7 bölgesinde ortaokul ve liseden başlayarak böyle futbol köyleri kurulup tekrar öze dönüş projesi başlatılamaz mı? Yani yazık günah, yani bizim 81 milyonluk ülkede bu kadar futbol fakiri olmamamız lazım diye düşünüyorum. Biraz uzattım, başkalarının hakkını yemeyeyim. İyi yayınlar diliyorum. Sizi özlemiştik bu saatte. Memnun oldum.
1: Çok sağ olun. İyi yayınlar. Dikkat edin kendinize. Sağ olun.
0: Takımlarımıza da başarılar diliyorum.
1: Evet, yani bu Atakan Kurt demişti, hatırlıyorum ben de. Yani Türk futbolunun hem ekonomik hem de sportif açıdan içine girdiği bu kısır döngüden çıkışının tek yolu herhalde böyle tabela odaklı olmamızdan kurtulmamız gerekiyor. Yani kısa vadeli transfer politikalarından vazgeçip biraz daha böyle sürdürülebilir ve öz kaynağa dayalı bir formüle geçmemiz lazım. Ama bizde maalesef öyle bir şey yok ya. Yani bizde şey var ya, bize biat edilen, hani şampiyonluk alacağım bu arada, 94-99 görüyorum. Hani biat edilen şampiyonluk olacak ya da hiç. Yani bundan biraz kurtulmamız lazım. Süper Lig'de ikincilik veya üçüncülük başarısızlık sayıldığı için kulüpler şampiyonluk yarışından kopmamak adına sürekli böyle birbirleriyle mali yarışa giriyorlar. Orada argo tabirle kapışıyorlar. Yani büyük isimler getirmek yönetimlerin tribün tepkisini ertelemesine sebep oluyor. Birazcık da oh diyor, benim koltuk sıcak, ben şu koltuğu koruyayım. Yani bu mekanizmaya dönüşmüş durumda. O yüzden yani dinleyenimize katılıyorum. Söylediği her şeye de altını çiziyorum. Yani biraz yerleri gömüyoruz. Hani yabancı söz konusu olduğunda çok fazla eleştiride bulunmuyoruz. Mesela Skriniar'ı eleştiremiyoruz, imtina ediyoruz. Ki bu çocuk ilk geldiği dönem yani adeta ben... Soruyorlar yani, klasik soru var ya, Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kim alırsın falan, hemen ben Skriniar derdim. Bu çocuğa ne oldu, bir yıldır niye oynamıyor, ne problemi var, neden konuşmuyoruz bunları? İşte Leo dedi, doğru söylüyor, Okan Hoca beğenmiş ama biz izleyici olarak, taraftar olarak beğenmedik. Baktığında iyi bir performans ortaya koymadı, asistini yaptı, kabul, ama onun dışında hiçbir şey göremedik oyun içinde kendisinden. Ne takım arkadaşlarına yardım etti, ne dönüp beke yardım etti, sadece kanatta dikildi. O yüzden %100 katılıyorum yani. Her şeyi zaten deneyenimiz net bir şekilde söyledi. 94-99 alayım hemen şöyle. İyi akşamlar, hoş geldiniz.
2: İyi akşamlar Cihan. Ben Milat İstanbul'dan arıyorum. 38 yaşındayım. Fenerbahçe taraftarıyım.
1: Hoş geldin Milat.
2: Seni çok beğeni takip ediyorum. Galatasaraylı olmana rağmen.
1: Eyvallah.
2: O yüzden aramak istedim.
1: Çok sağ ol. Çok sağ ol. Çok sağ ol.
2: Ben tüm futbolu için yani şöyle söyleyebilirim. Nasıl ki Guardiola zamanında Barcelona 4-3 oynuyordu. O zaman böyle bir akım vardı. Türk takımları ona evrilmişti. Ama bu son zamanda Türk takımları dünya futboluna ayak uyduramıyor. Dünya futbolu şu an fizik güç üzerinde mücadele ediliyor ama bir takımlarımız hiç ona yatırım yapmıyor. Geri kalıyor. Mesela topu hızlı çeviriyor. Barcelona nasıl topu hızlı çeviriyor? Villa aynı şekilde. Hep genç oyuncu veya fizikli oyuncu üzerine ama bizim futbolumuz hala biz uyanamadık mı? Getiremiyor muyuz? Geri mi kaldık bilmiyorum ama bu aramızdaki seviye farkının en büyük sebebinden biri fiziki özellik ve topu hızlı çevirememiz. Tabii futbolda kaos içinde olduğu için, ne federasyonda bir düzen olduğu için, ne MHK'de bir düzen olduğu için yani futbol takıma da her şey yansıyor. Yani onunla konuşacak zamanımız olmuyor. Saha içine giremiyoruz, sahayı konuşamıyoruz. Teknik direktörler maçtan sonra bile oynanan oyunun analizini yapamıyor ki. Maçtan sonra bile işte hakem bu oldu, şu oldu, hiçbir analiz falan yok. Daha önce Abdullah Avcı kendi maçlarından sonra çok güzel analizler yapardı. Artık o yapan da yok. Abdullah Avcı demişken de galiba adı milli takımla anıldı mı? Ben sakın ha diyorum. Sakın ha diyorum. Şu anda milli takıma benim şahsi fikrim ki bütün herkes bunu onaylar
1: ama,
2: bence.
1: Ama bir dakika Nihat, kendinle çeliştin şimdi. Abdullah Avcı dedin, güzel maç sonu güzel oyun içine giriyordu, anlatıyordu ama milli takımda da istemiyorsun. Sadece anlatımını mı beğeniyorsun? Anlatsın mı diyorsun? Yönetmesin.
2: Ona bakarsanız mesela bir ara Türkiye'de şöyle bir şey vardı. Türkiye'de en iyi futbol Rıdvan Dilmen diye derdi. Niye? Çünkü Rıdvan Dilmen çıktı mı çok güzel konuştu ama hocalık şeyini biliyorsunuz. Veya Hacı ne kayıp konuştu ama hocalık şeyi

0: atmakla saha içine inmek mesela Önder Özen.
1: Yorumcu olsun diyorsunuz. Anladım.
0: Yani onu ben şunu demeye çalışıyorum. Mesela Türk milli takımı buradan düştüğü yerden kaldırıp tek kişi Samet Aybaba'dır. Niye diyecek olsanız Samet Aybaba daha önce Trabzonspor'dayken Antep'ten Fatih Tekke'yi getirdi Trabzonspor'a. Gökdeniz'i o kadrolara kuran şeydir. Samet Aybaba'dır. Sonra şampiyon olan Bursa Spor'da yine o kadroları kuran, yine altyapıdan Volkan Şen'i çıkaran Serdar Yıldırım. Ki oradan büyük bir kariyer yapıp sebebe transfer oldu. Çok büyük bir kariyer yaptı kendisi. Hı hı. Ozan İpekleri. Aynı şekilde Samet Aybaba Beşiktaş'ın da temellerini attı. Ha bu son zamanda Hasan Arat zamanındaki şeyde o Samet Aybaba alakalı bir şey değildi. Çünkü futbol artık öyle bir yer verilmişti ki artık Galatasaray o kadar büyük bonservisler veriyordu ki Beşiktaş'ta o paralar vermek zorunda kaldı. Sonra o paralar verince içeriden sıkıntılar oldu. Evet. Yani bir şekilde ihaleyi Samet Aybaba'nın üzerine bırakmaya çalıştılar. Bak ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak söylediğim için söylüyorum. Bence buradan yalnız Samet Aybaba çıkar Türk futbolu ama tabii Samet Aybaba getirecek federasyon başkanı, vizyon öyle bir şey.
1: Vallahi şu an zaten kendisi genç milli takımlar koordinatörü. Hani milli takımını dizayn etme konusunda hani şu an bilmiyorum görevinden istifa etti mi, en son öyleydi ama yani ne kadar, ne halde, ne yapıyor, tekrar milli takımın başına gelirse, daha doğrusu tekrar değil, daha önce gelmedi değil mi? İlk dönemler falan gelmiştir. Gelirse nasıl katkı sağlar bilmiyorum ama hani milli takımlar koordinatörüyken de durum çok içler açısı değildi be Nihat. Teşekkür ediyorum ama sana. Sağ ol, teşekkürler.
0: Son bir şey söyleyebilir miyim?
1: Buyur tabii.
0: Daha önce mesela ülkemizde bazı ana takımda futbolcular paralı zaman hemen bir takım alınırdı. Oradan da biraz oynayınca büyük takımlara transfer oldu. Bu sayede hem futbolcular önü açılırdı. Ama artık öyle bir şey yok. Kesinlikle bir futbolcular alırsa bir takıma büyük takımlardan alınıyor. Bu yüzden de Anadolu'daki takımlardaki oyuncuların hiçbiri bir takıma kadar yükselemiyor. Mesela bir oyuncu hiç Anadolu'dayken oynamıyor. Büyük takıma transfer olduğu gibi hemen bir takıma alınıyor. Evet. Böyle olması lazım. Daha önce çok oyuncu başka takımlarda oynarken performans gösterdiği için oradan bir takıma geldiği için büyük takımlara geldi. Yani bu çeşkene çıkılması lazım. Teşekkür ediyorum.
1: Sağ ol Nihat. Görüşürüz.
0: Çok takip ettiğim için aradım. O yüzden iyi akşamlar.
1: Eyvallah. Çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. Yani biraz yani Samet Aybaba olayına çok katılmıyorum Nihat'ın. Yani normalde işte Beşiktaş'ta yaşadığı dönemler vardı. Basın toplantısında anlattığı şeyler vardı. Ben olsaydım onları giderdim. Genel kurulda anlatırdım. Yani böylelikle efsane olurdu. Yani Beşiktaş'ta zarar vermemiş olurdu. Yangına körükle gitmemiş olurdu. Daha sonra anlattı vesaire, biliyorsunuz o dönemleri. Yani Beşiktaş'ın parasını bana göre hiç etmişti. Özür diliyorum Samet Hoca'dan ama daha sonra da böyle işte büyük Beşiktaşlıyım edebiyatları bana çok inandırıcı gelmiyor ya. Samet Hoca'yı da çok severim. Çok da bir şey söylemek istemiyorum. Hocalığına zaten bir şey söylemiyorum ama hani Beşiktaş'a geldiği dönem sanki bir tık böyle Beşiktaş'a zarar verdiği gibi hissediyorum. Bugün de Beşiktaş'ın Hoffenheim deplasmanında maçı var. Ama Beşiktaşlı arkadaşlar daha çok bağlanacaktır yüksek ihtimal. Tabii Fenerbahçeli arkadaşlar da sinirli, gergin. Onlardan da aramaları bekliyoruz. Galatasaraylıların zaten ya biz kaybettik deyip tam böyle takımı eleştirecekken önüne Fenerbahçe bir fırsat veriyor. Hani artık Galatasaray'ın eleştirilmesine fırsat kalmıyor. Ya Fenerbahçe bu duruma izin vermiyor. Okan Buruk'a yine böyle ekmeğine yağ, peynir gitmez değil mi? Yağ, kaymak, artık ne varsa bütün tatlıları sürmüş oluyorlar. 0160 alalım sizi bakalım. İyi akşamlar, merhaba.
2: Cihancığım merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Nasılsın, iyi misin?
1: Çok şükür, iyi olmaya çalışıyoruz. Sizde ne var ne yok, keyifler yerindedir umarım.
2: Vallahi ilk defa bağlanıyorum ben de. Galatasaray taraftarıyım.
1: Ah ne güzel.
2: Rahmetin İstanbul'a. Abi konuşulacak gerçekten bir şeyimiz yok ya. Vallahi yani nereden tutsan elimizde kalıyor. Milli takım desen berbat, takımlarımız berbat. Koskoca transfer dönemleri geliyor geçiyor. Böyle son hafta böyle transferler yapılıyor. Avrupa'nın böyle çerine çöpüne 15 milyon maaş veriyoruz. Ama sonuç yok. Bir sonuç alamıyoruz. Doğru mu?
1: Kesinlikle. Katılıyorum. Az önceki dinleyenimiz daha iyi noktaya parmak bastı zaten. Yani işte bizde şey var yani. Bir vizyonsuzluk var. Bir planlama faciası var.
2: Bir tane genç yok. Altyapılardan gelen yok.

0: durum kötü yani. Bilmiyorum ama ne olacak. Peki. Allah sonumuzu ayırsın.
1: Peki, çok sağ ol. Dikkat et kendine. İyi ki bağlandın.
0: Sağ ol Can. Sağ ol. Teşekkür ederim.
1: Eyvallah. Sağ olasın. Yani işte çok da ses vardı, o yüzden biraz kısa tuttum dinleyenimizi. Telefonun hoparlöründen, araba şeyinden, kitinden konuşuyordu yüksek ihtimal. Beni de rahatsız ettiği için hemen kısaca bilgisini aldım. O yüzden veda ettim, biraz daha tutabilirdim yoksa. Biz biraz böyle şeyiz ya, emeklilik limanı gibiyiz. Avrupa kulüpleri diyor ki bu oyuncunun maaşı çok yüksek. Hani artık benim yüksek maaş yükünden kurtulmam lazım diyor. Biraz da bakıyor, oyuncu fiziksel olarak düşüşe de geçmiş ya da ne bileyim fiziksel olarak iyiyse bile disiplin sorunları var falan. Hop geliyorlar, aman ya Rabbim, Türkiye gibi bir cennet var, benim bu oyuncuyu oraya göndermem lazım diyor. Başka bir yerde bulamayacağı işte 10 milyon maaşlar, 12 milyon maaşlar. Maaşları geçtim, bir de bu oyuncuları 3-4 yıllık sözleşmeleri kolayca veriyoruz ya. 4 yıl 4 artı 1 falan, 5 yılda ya kulübün tapusunu verin oldu olacak. Oyuncu kulübe bağlandıktan sonra zaten forma da düşe geçiyor. Çünkü o parayı dünyada başka herhangi bir kulüp vermiyor maalesef. Boş harcanan bonservisler bir yana, bir de böyle garanti maaş yükleri var. Öyle Türk futbolcu gibi ya 3 ay sonra alayım, 4 ay sonra alayım. Ya kardeş sen biraz bekle, vereceğiz senin paranı değil. Bunlar böyle garanti maaş yükleri var, alacak. Yani 15 milyon euro değil mi maaş bütçesi? Onu alacak. En fazla 1,5-2 ay gecikir, yoksa hemen böyle başvurduğun cezalar tak tak tak üst üste gelir. Biraz daha böyle Avrupa'da disiplinli çalışan, bütçesi senin çeyreğin kadar olan takımlara karşı fiziksel ve taktiksel olarak ezilmediğimiz zaman daha farklı bir oyun izleyeceğimizi düşünüyorum. Evet, belki bu hafta oynadığımız rakipler sert rakiplerdi. Aston Villa'ya gittin İngiltere'de. İngiltere deplasmanı zordur. Yine keza Barcelona zaten. Çok fazla Barcelona için söyleyecek bir şey yok. Hani önceki dönemlerde bunlar başımıza geldiği için tekrar söylemekte fayda olduğunu düşünüyorum. 10.98.
2: Alo.
1: Selamlar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Cihan Bey, nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Siz de iyisinizdir umarım.
2: Ben Ergin Bektaş, çok sağ olun. Ben 55 yaşındayım ve futbolu da çok seviyorum. Galatasaraylıyım.
1: Oh maşallah.
2: Sesiniz... Radyo Bolu da günlük yani bir 4-5 saat rahat dinliyorum.
1: Sesiniz 25 yaşında gibi bu arada. Sesiniz 25 yaşında efendim? Gibi. Sesiniz 25 yaşında gibi
2: çok,
1: geliyor.
2: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Çok sağ olun. Şimdi dinliyorum. Ben ilk önce çok kısa Galatasaray-Barcelona maçına değinmek istiyorum. Adamların orta sahası İspanya'nın orta sahası. Final maçında Arjantinliler adamları dövdüler. Arkadan tekme, tokat ve yine top alamadılar ayaklarından. Yani bu adamlar değişik yani. Bunlara karşı çok büyük beklentiye girmek zaten hayal kırıklığı yaratıyor ve herkes de bunun böyle olduğunu biliyor. Ve yine de çok fazla şey beklentiye girdik biz. Yani olabileceği bence buydu yani. Ben çok seviyorum dediğim gibi Galatasaray futbolu ama...
1: Maç 2-0'a geldi ya, ondan sonra oldu bu beklenti. 2-0'dan sonra bu beklenti ya, oldu. İptal edilen golden
2: sonra. Oluyordu ama yetmiyor bir yere kadar. Sen çünkü o durduğu yerde dönüyor, seni 5-6 metre koşturuyor sadece bir dönerek. Yani bunlar çok farklı şeyler Can Bey. Ben başka bir şey söylemek istiyorum.
1: Tabii.
2: Radyoya genelde böyle antrenörler, çok aktif olmayan, buraya çok büyük başarısı olmayan ama hocalar, hepsine saygı duyuyorum da Allah aşkına biz futbolcuları yerden yere vuruyoruz. O kadar eleştiriyoruz, yöneticileri eleştiriyoruz. Bizim yurt dışına çıkıp da hangi antrenörümüz var, ne kadar başarılı olmuş da bu insanları bu kadar çok eleştiriyorlar. Hangi oyun sistemini getirmişler, hangi şeyi sokmuşlar literatüre, ne bileyim ben yani, insanlar yaratmış ve biz hep başkalarından almaya çalışıyoruz ama... Yetişen futbolcularımızın pozisyon bilgisi yok. Yani çünkü hep gelişigüzel yetiştiriyoruz biz bunları ve bu antrenörler o kadar çok rahat konuşuyorlar ki konuşurken. Yani bunu böyle yapmalıyız. Ya sen ne yaptın Allah aşkına bugüne kadar? Okan Buruk'u eleştiriyorsun. Ben Okan Buruk'u gerçekten çok seviyorum. Adam şeyden başladı. Başakşehir'den... Türkiye Kupası'nı aldığı takımı şu anda hatırlayamadım. Akhisar. Çok teşekkür ederim. Galatasaray'a geldi ve bir günde şikayet etmedi. Barış Sağbek oynadı. Adama doğru düzgün Sağbek almadılar. Stoper'in yedeğini almadılar ve hep yani bir şey yaratmadan, yönetime karşı mazeret yaratmadan sürekli alternatif getirdi ve bir günde çıkıp bunu söylemedi. Ben yani gerçekten bir günde sizin bu soruyu böyle bir profesyonel olarak bağlanan antrenörlere, yani bilmiyorum ne kadar yerinde olur da sorarsanız çok sevinirim. Çünkü sizi her gün dinliyorum ben. Çok gerçekten güzel. Ben yani bir antrenöre bu soruyu sormak istiyorum. Yani bir de

0: A-Spor'da bir yorumcu var. Galatasaray'ı yorumlayan, Galatasaray maçlarından sonra. Ben hayatta futbolda kimseden nefret etmiyorum. Adamdan nefret ediyorum ama isim vermek istemiyorum. Böyle Okan Buruk'u o kadar aşağılayıcı eleştiriyor ki sanki sokakta çocukmuş gibi. Ya bu adam benim kardeşim 4 defa şampiyon olmuş. Başakşehir'de şampiyon olmuş. Sen hayatta hiçbir şeye muvaffak olamamışsın, gelmişsin orada Okan Buruk'u bu kadar acımasız eleştiremez yani. Bunun hakkı yok. Tamam, eleştiri herkes olur da ya dersin ki bu adam yani sıradan bir antrenör gelmiş Galatasaray'ın başına babasının parasıyla geçmiş de sanki anlatıyor. Bilmiyorum kimden bahsettiğimi anladınız mı? Ben isim vermeyeceğim çünkü.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum, sağ olun, ağzınıza
0: sağlık. Ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ben. Çok sağ olun ve sizi çok başarılı buluyorum.
1: Çok sağ olun, cevap vereceğim az sonra hocalarla ilgili söylediğiniz duruma. Yani şey, bunu hepimiz biliyoruz zaten. Anlatmamıza gerek yok, YouTube'da falan, radyolarda veya farklı yerler, televizyon kanallarında bunu görüyorsunuz. Hocalarla ilgili söylediği kısım. Şimdi spor medyası, özür diliyorum, veya dijital yayıncılık. Yani genel olarak biraz böyle kaos olması lazım arkadaşlar. Polemik olacak. Ne bileyim, biraz böyle sert söylemler olacak ki beslenmesi lazım. Başka türlü maalesef beslenmiyor. İşte taktik analize girdiğinizde, efendime söyleyeyim, antrenman metotlarına girdiğinizde veya böyle uzun projeler falan anlattığında hem dinlenme oranı düşüyor hem izlenme oranı düşüyor ne yaptığınıza bağlı olarak. Yani o noktada işte eski diyor ya dinleyenimiz, ya bu hocalar eleştiriyordu ki şimdiki hocaları. Yani ne zaman kim yurt dışına çıkmış diyor mesela. Evet, Şenol Güneş var, Mustafa Denizli var, Fatih Terim var ki Şenol Güneş de bir Güney Kore'ye gitti galiba, onun dışında takım yok. Mustafa Hocam da çok böyle popüler olmayan takımları çalıştırdı. Bir Fatih Terim'i söyleyebiliriz, Fiorentina, Milan. Onları çal. Erol Bulut var değil mi? O da Cardiff. Başka var mı? Yani Nuri Şahin gitti, olmadı. Borussia Dortmund'a hemen geri döndü. Onun dışında kimse yok. Anlıyorum. Dinleyenimiz de diyor ki ya bunlar hiçbir şey yapmamış. Buraya eleştiriyorlar. Ama bunlar tutuyor. Yani bir hoca çıkıp işte PlayStation mı oynuyorsunuz? Ne bileyim, o taktik çöp falan dediğinde, böyle argo konuştuğunda hemen böyle gündem oluyorsun. Hiçbir sorumluluk almadan en sert cümleleri kurunca işte bu kaostan beslenen dediğimi, az önce işte polemikten beslenen dediğimiz, sert söylemlerden beslenen dediğimiz yer bir anda orada prim yapıyorsun. Prim yapmanın en kolay yolu oluyor. Yani yorum yapılabilir. Zaten hani bizler de yorum yapıyoruz ama bazen gerçekten çok sert eleştiriler oluyor hocanın teknik taktik anlayışına istinaden. Ama mesela geç değişiklikleri eleştirebilirsin. Sen görüyorsun mesela X oyuncu, isim vermeyeyim, ya oynamıyor sahada hocam 65 dakika, izliyoruz bunu uzaktan değil mi, ya sahada yürüyor, sen bu oyuncuyu niye 80'e kadar tutuyorsun diyebilirim, hocanın belki düşüncesini eleştiririm. Ama bazıları dediği gibi akıl verme durumuna girince işler biraz daha karışıyor. Onu da konuşmayınca hiçbir şey kalmıyor ki ya. Eleştiri maalesef satıyor, yapacak bir şey yok. Ben birazcık daha dikkat ediyorum, çok böyle sert konuşmamaya çalışıyorum, çok da sevmiyorum zaten, biraz bu oyunun eğlence oyunu olduğunu farkında olduğum için. Yani böyle eski futbolcular veya antrenörlükte tutunamamış isimler veya böyle faal olarak görev yapan hocaları hedef alıyorlar. Yeri geldiğinde o koltuğa aday olduklarını hissettirmeye çalışıyorlar. Yeri geldiğinde farklı noktalara gidebiliyorlar. Maalesef biraz böyle sonuç odaklı kültürümüz var. 0212 273 10'a gelen aramaları alıyorum. Ben de Kadıköy'den dinliyorum abim. Alper Bey bütün Kadıköy'ü anlattı demiş Mirza. Oralarda Alper Üstündağ'da herhalde. Sabah Emre Tilev, sonra Yakup Çınar, Efe Yamanlar, akşam yayını da seninle geçirmek nasip oldu demiş. Vay vay vay vay. Herkesi dinlemişsin maşallah. Bugün mesleğim icabı uzun yol şoförlüğü, vakit oldukça radyo goldeyim. Okan Buruk'la bir an önce helalleşelim, yeni bir teknik direktör bulalım. Tam bunun üstüne bu yorumu da yapınca biraz şey oldu ya, absürt oldu. Hani onu konuşuyorduk ya. Alınan bunca oyuncuyu kadroyu alamayıp biz taraftarları sinirden kudurtmasın artık, taraftar olarak kaldıramıyorum, iyi geceler selamlar demiş. Tam bundan bahsederken sen de Okan Buruk'u yolladın ya, yani birazcık böyle farklı oldu üstüne bunu okuyunca. Teşekkür ediyorum yani, öncelikle direksiyon başında yolların yorgunluğuna rağmen gün boyu radyo golü bizlerle paylaştığın için, yayına eşlik ettiği için gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Kolay bir durum değil, sabah 7'den akşamın bu saatine kadar sıkılmadan dinlemek önemli bir şey. Ya Okan Buruk konusunda biliyorsun benim şeyim var ya, çok fazla eleştiremiyorum kendisini. Evet, yani teknik direktörlük kararları, kadro mühendisliği elbette çok tartışılabilecek bir konu. Hani sonuçlar iyi gitmediğinde veya oyun tatmin etmediğinde eleştirilen en ön cephede Okan Buruk oluyor. Ama yapıyor da işte bu adam. Yani ne yapsın, şampiyon yapıyor 4 yıldır. Barcelona'ya karşı da bunu oynatabiliyor. Geçen sene son 16 yaptı. O da fena bir şey değil. Ya bu sene gruptan çıkamazsa o zaman eleştiririz. Biraz izleyelim, devam edelim. Galatasaray'ın şimdi hedef maçları şimdi başlıyor. Yani zor zor müsabakalar bitti. Oynayacağı müsabakalar bitti. Asıl şimdi hedef maçları başlıyor Şampiyonlar Ligi'nde. Yani onlarda böyle istenilen sonucu alamazsa, istenilen oyunu oynatmazsa o zaman belki daha farklı konuşabiliriz. 40-19. Merhaba, selamlar. Hop, alamadım.
2: Merhabalar, selamlar, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, nasılsınız?
1: Çok sağ olun, sizi sormalı, ne var ne yok?
2: İyiyim, çok teşekkür ederim. Galatasaray-Barcelona maçıyla ilgili birkaç bir şey paylaşmak isterim naçizane.
1: Tabii ki, buyurun.
2: Özellikle bazı Galatasaray taraftarlarını çok eleştiriyorum. Hayatımızda kaç defa Barcelona'yı izleme şansını elde edebiliyoruz da takım olarak yenik durumda olduğumuz için kalkıp gidiyoruz. Futbolun bir temaşe sanatı olduğunu, bir sporun ötesinde bir zevk olduğunu gerçekten anlayamıyorsak, o tribünlerde olup Galatasaray sevdasıyla son dakikaya kadar Galatasaray 5 de yese, 10 da yese o takımı alkışlayacak insanlara bıraksınlar lütfen.
1: Evet, haklısın yani. Skor ne olursa olsun, sahada ne oynanırsa oynansın. Yani stadyumdan ben de içerken ayrılmayı sevmiyorum. Hele ki dünyanın en özel kulüplerinden birini canlı izleme fırsatı bulmuşken, ki iki kere Barcelona Türkiye'ye geldi. İkisinde de Messi'yi göremedik. Kısmet. Yani sadece sırf ben Messi oynadığı dönemlerde keşke buraya gelse diye can atıyordum. Evet, Ronaldo'yu falan gördük ama Messi'yi göremedik. Ya insanın içinde o futbol tutkusu olması lazım. Yani Barça'nın o, en azından hani Galatasaray'ı seviyorsun, haklısın. Ama Barça'nın da müthiş oyuncuları var yani, anın tadını çıkarmak lazım, o ikonik atmosfer falan. Ya bunların tadını çıkarmak lazım, biz bunu çok beceremiyoruz ya, moralimiz bozuluyor, öfkeleniyoruz.
2: Moralimiz bozabilir ama biz de bir insan olduğumuz için bazı zevkleri yaşama arzusuyla var olmamız gerektiğine inanıyorum. Dünyada kaç defa Lamin Yamal'ı, Pedri'yi veya Cristiano Ronaldo'yu, Mbappe'yi izleyebilme şansımız olabilecek ki bulunduğumuz ülkenin sosyopolitik durumundan kaynaklı. O yüzden bunun zevkini alamıyorsak, zevkini alabilmek için çok daha fazla isteklere yer vermeliyiz.
1: Doğru, doğru. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Çok sağ olun, dikkat
2: ben
1: edin kendinize.
2: Ben teşekkür ederim, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Akşamlar, iyi akşamlar değil mi? Orada Pedri'sidir, Lamin Yamal'ıdır, Olmos'udur falan. Yani Barcelona'nın o dünyaca ünlü pas oyununu birkaç metre öteden izleme şansı elde edebiliyorsun, ki o maça gitmek için çok can atanlar da var. Skor 4-1 olabilir. Hani takımın mağlup durumda bulunabilir ama o an statta olmak, dünya futbolunun bir parçasına tanıklık etmek. Çok çıkanları ben görmedim ama demek ki dinleyenimiz tribünde olduğu için daha net gördü. Şu ekrana çok fazla gelmedi. Demek ki öyle olmuş ki bize bağlanıp bu yorumu yaptı. Ben çıkmazdım ya, futbola olan saygım olduğu hiçbir zamanda çıkmadım. Hani maç 5-0 da olsa, 6-0 da olsa çıkmadım. Çünkü ömrüm boyunca belki de bir daha yakalayamayacağım bir anı kendi ellerimle çöpe atamam. Ama insanların işte başka telaşeleri de oluyor maalesef. İşte diyor, herkes aynı anda çıkarsa trafik olur, eve gidemem, o olur bu olur. O kartı çekeceksin maça gelince. Genelde ben hiç arabayla gitme taraftarı değilim. Herhalde metrobüs kullanırım. Neresiyse işte Kadıköy'e gidiyorsam, ki Kadıköy'e gerçi bayağıdır gitmiyorum. Bir 7-8 sene olmuştur. Beşiktaş'a zaten arabayla gidenin herhalde hak getire. Ramspark çok kolay. Arabayı evinize yakın bir metronun otoparkına arabanızı çekip hemen metroya atladığınızda, Sanayi Mahallesi'ne indiğinizde oradan aktarmalı olarak stadın dibinde iniyorsunuz. Ben biraz erken geleyim derseniz de orada finikülerle hop Vadi İstanbul'a geçiyorsunuz. Bence Ramspark herhalde arabayla gelinecek en son yer. Bayağı kolay ulaşımı yani. Fenerbahçe'nin de öyle, onda da metrobüs var. Direkt şeye indiriyor, stadın yanına indiriyor zaten. Beşiktaş Fenerbahçe'den şunu alır bunu alır falan diye Ahmet Konaç kendini biraz komik duruma düşürmüyor mu demiş. Bilerek yapıyordur belki Kaan, bilemiyorum ki. Bu arada Trabzonspor'un da maçı başladı. Ona da bir taraftan göz atalım. Dinleyenlerimizle konuşurken Avrupa Ligi İkinci hafta mücadeleleri başladı. Salzburg Milan karşısında 1-0 mağlup durumda. Lyon Crystal Palace

0: Dallas karşısında 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor. Torrens'e Sunderland maçı 0-0'lık beraberlikle devam ediyor. Alkmaar Hapoel 0-0. Lech Poznan kendi evinde Leverkusen'e mağlup durumda 1-0. Dakikalar 31'i gösteriyor hepsinde. Sparta Prag Lillestrøm'le oynuyor 0-0. Celje kendi evinde Omonia ile Kıbrıs takımıyla oynuyor. 1-0 mağlup durumda. Union Saint-Gilloise Sociedad maçı da 0-0'lık beraberlikle devam ediyor. Bunun da bilgisini vermiş olalım arkadaşlar, dostlar. Diğer taraftan temsilcimiz Trabzonspor Kups karşısında 1-0 önde. Onaçu'nun attığı golle dakika 3'te gol fırsatını buldu. Onaçu ile Muhammed Salah'ın asistinde temsilcimiz Trabzonspor 1-0 önde. CSKA kendi evinde Monaco'ya 1-0 mağlup durumda. Riga Kayrat'la 1-1 eşitlik halinde. Yine Panathinaikos Luka'yı 1-0 yeniyor. Dakikalar 29'u gösteriyor. Lugano Kızıl Yıldız 1-0. Rogozin Midland maçı 1-0. Ne kadar da zor telaffuzu varmış Arnavutluk ekibinin. Krovia Hetafe maçı 0-0. Gent Aarhus maçı 0-0. Hajduk Split Ajax maçı 0-0 derken Midland golü attı Arnavutluk ekibine. 1-1 oldu mücadele. Mielbi 0, Inter Kulüp 0. Karşılaşmalar bu şekilde devam ediyor. Temsilcimiz Trabzonspor'da Finlandiya'da ilk dakikalarda attığı golle öne geçmiş. Trabzon'u da takip etmeye devam edeceğiz. Biz de yavaş yavaş vedamızı gerçekleştireceğiz. Az sonra Berk Sayar gelecek. Hem Trabzonspor'un dakika skor programını hem de Beşiktaş'ın dakika skor programını sizlere aktarmaya çalışacak. O arkadaşı söyler misin? Hiç mi İstanbul trafiği, Maslak trafiği, Seyran Tepe trafiği görmüş mü acaba? Galip gelse de erken çıkacağına eminim. Maçtan 10 dakika erken çıkmak demek, eve 1,5 saat erken varmak demek diyor. İşte Ercan o da diyor ki, yani oraya geldiysen bunları da birazcık düşün diyor. Yani düşünme diyor. O maçın anını yaşa, onun keyfini çıkar diyor. Yani bu çileyi de birazcık çekiver diyor 10 dakika. Sen de diyorsun ki benim zamanım kıymetli, ben 10 dakika için, ama 10 dakikada da bambaşka şeyler olabilir. Herkes farklı düşünüyor işte. Bu saatte bant yayını dinliyorum diye düşündüm demiş. Canlı canlı ama gidiyorum Rıdvan ya, biraz geç kaldın. 2 gündür kötü skorlar alıyoruz. İnşallah bugün temsilcilerimiz kazanır da biraz yüzümüz güler demiş. Stadın yakınından seni dinlemek güzel Kadıköy demişken diyor. Sağ olun dostlar. Dikkat edin kendinize. Artık veda edelim. Saat 18'den beri yayındayız. Milan'da bu arada Salzburg karşısında 2'yi buldu. Yine Bayer Leverkusen de ikinci golü buldu. Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Kendinize iyi bakın. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin. Yarın saat 12'de burada olacağız. Sokak futbolunda biz bize olacağız. O saate kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi.
2: Reklam.
3: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
5: Kuryenize özel bakım ve ek garanti fırsatı. 2013-2023 yılları arasında üretilen Ford Kuryenize özel bakım kiti KDV hariç 8500 TL. Üstelik 1 yıla kadar ilave Ford 365 garanti avantajıyla kampanya 31 Aralık'a kadar Ford yetkili servislerinde. Detaylar Ford.com.tr'de.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
8: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
9: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
10: Tep o kadar iyi ki Tep.
11: Oynuyor. 22-25 Ekim tarihleri arasında

Renew günlerine davetlisiniz. Renew'dan alacağınız ikinci el araçlar 300 bin TL kredi, %0 faiz fırsatıyla seçili Renault yetkili satıcılarında. Üstelik totalden 5000 TL yakıt puanı kazanma fırsatıyla. Renew

0: çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam bitti.
2: Kim ne dedi?
3: Aston Villa'nın kendi sahasında kazandığı bu sezon ilk karşılaşma oldu. Fenerbahçe'yi 6-0'lık mağlup etmesi sonucunda. Tabii ki yine her zaman olduğu gibi Murat Aşık, Şansal Büyük Ağabey ve Olcan Akşe ile beraber bu hezimeti konuşacağız. Fenerbahçe için çok ağır bir akşam. Tabii ki yansımalarını, sonuçlarını yine programımızda değerlendireceğiz. Her zaman olduğu gibi sorularınızı, görüşlerinizi, beğenilerinizi canlı yayınımıza bekliyoruz. Açıklamaları merak ediyor olacağız tabii ki sizler gibi. Geldikçe de ekranınıza getireceğiz. Hoş geldiniz.
4: Merhabalar.
5: Merhaba.
3: Felaket bir akşam Fenerbahçe için. Şansal abi, yani maç önce canlı yayında konuştuk. Endişe ettiğimiz ne varsa kat be kat bugün kalemizde gördük. Goller olarak sonuçlandı. 6-0'lık çok ağır bir yenilgi. Yani tabii ki maçı konuşacağız ama yansımaları da bunda merak ediyorum. Sonrası için de Fenerbahçe için önemli olacak. Yani bugün neyi yanlış yaptı gibi bir yerden sormayacağım ama yani çok çok felaket bir skor aldı bugün Fenerbahçe.
6: Futbolda her sonuç var diye klasik bir laf vardır ama bu sonuç çok klasik tanımlamaya giren bir sonuç değil. Maalesef Fenerbahçe adına, Türk futbolu adına bugün yüz kızartıcı bir sonuç aldık. Hani Fenerbahçe, hani söylemek istemiyorum, bu kadar çaresiz kalamaz. En hafif ifadesiyle söylüyorum. Bu kadar çaresizlik olamaz. Sen 3 gün önce 3-0 kazandım diye Rize'deki, özellikle ilk yarıdaki berbat oyunu görmezsen gelip burada 6 gol yersin. Üstelik de Premier Lig temposunun çok gerisinde oynayan, neredeyse antrenman maçı yapan Aston Villa'ya karşı. Hadi dün Galatasaray 4 dedi, Barcelona. Tabii. Barcelona takımı. Bugün Fenerbahçe 6 gol birden yiyorsun. Yakın tarihin herhalde en büyük
5: Fenerbahçe hizmeti bu. Tarihin en büyüğü Şampiyonlar
6: Ligi. Öyle mi?
5: Evet.
6: Yani
5: 5 öyleydi, 6 da öyle.
6: İnanılır gibi değil. Nereden be? Ya İsmail Kartal'ı dinliyorum. Bu maça çok iyi çalıştık. Bu maça çok iyi çalıştık. Ben Fenerbahçe'nin Lyon ve Roma maçları dışında Fenerbahçe'nin futbolunun öne gittiğini, çalışmanın sahaya yansıdığını hiç görmedim. Eğer bir futbol takımı nasıl geriye gider, bunu çalışıyorlarsa İsmail Hoca'ya 100 yıldız. Son derece başarılı. Ama kardeşim, bir takım sezon başından bu yana da biraz gelişir, biraz değişir. Şok hareketler yaparsın. Onu alırsın, buraya koyarsın. Yani bir de şu var. Mücadele et, boğuş, kaybet. Yani sıradan bir maç oynuyorsun gibi. Hep ne diyoruz? Şampiyonlar Ligi oynadın mı maksimum değerlere çıkacaksın. Sen minimum değerlerle adeta bir gamsızlar ordusu gibi böyle. Oğuz'u bir tarafa alarak konuşuyorum bunları. Bu kadar kötü oynarsan karşısındaki de Aston Villa Premier Lig'de durumu ne kadar kötü olursa olsun. Yani 4 şutun var, 4'ü de Oğuz'dan. İkinci yarıda yarım pozisyonun yok. Vedat Muriç denen bir santiforun var. 2 tane net pozisyon, ağırlığından, yavaşlığından vuramıyor. İki golde şanssızlık diyelim. Biri Şikinyar'a, biri kime çarpıp?
5: Bartu'a
6: çarpıp girdi. İkinci golde Vedat'ın kısa pası, İsmail'in iyi pasamaması. Üçüncü golde İsmail. Penaltıda İsmail. Yani Fenerbahçe forması giydiği günden beri bu hezimet bir futbolcuya yıkılamaz ama bu kadar kötü bir İsmail ilk defa görüyorum. Ve İsmail Hoca, yani iki İsmail de ortada aslında. İsmail Hoca, ya şu Semedo'nun kanadına bir bak kardeşim ya. Allah aşkına ya, gözünün önünde oynuyor ya. 3 metre önünde oynuyor ya. Zaten Greenwood geri gelemiyor. Bak, Greenwood'u da kaybedecekler.
3: Herkes kaybeder. Hepsin
6: böyle oynarsa Greenwood da yakında buna biz 35 milyonu nereden verdik diye başlayacaklar. Adam kenarda alıyor ortaya, alıyor ortaya, alıyor geliyor. Şu adamı önde oynat iyice. Bu adamı santor arkası oynat, hiçbir şey yapmıyorsun. Konuşacak çok şey var, arkadaşlarıma bırakayım ama bu akşam İsmail Hoca'nın ne söyleyeceğini çok merak ediyorum. Bir su şişesini bahane edip istifa etmişti. Bugün 6-0'dan sonra açıkçası tavrı ne olacak onun çok merak.

0: içindeydi.
1: Ben de öyle. Birazdan gelecek açıklamalar. Murat abi yani burada tabii devre arasında konuştuk. İkinci yarıya başlarken acaba skoru
2: Değişiklik
1: tutmak,
2: bekliyoruz dedik.
1: Değişiklik bekliyoruz dedik. Skoru tutmak Fenerbahçe için biraz daha hayırlı olabilir mi acaba dedik. Bunu söylerken bir vizyonsuzluk noktasından aslında söylemedik. Çünkü bağıra bağıra maçın aslında buraya geleceği belli. Aston Villa'nın alan bulduğu çok bariz bir şekilde belli. Skoru da buraya taşıyacakları belliydi. Fenerbahçe teknik heyeti önlem almamayı tercih etti ve aynı 11 ile başladı ikinci yarıya.
2: Fenerbahçe teknik heyeti maç 4-0 olsun oyuncu değişikliği yapayım. Yani şöyle hayal ettiler. 4'ten döndürürüz maçı diye düşündüler yapacağımız muhteşem hamlelerimizle. Diye düşündüler herhalde yani, çünkü ya bir maç 3-0 devreye giriyorsan bir dokunursun takımına. Ya bir sıkıntı vardır takımında. İlla bu arada 4-0-0'a da dokunabilirsin.
1: Tabii. Öndeyken de dokunabilirsin.
2: Şeyi bekledi İsmail Hoca. Bir 4 olsun. İkinci yarı Fenerbahçe'nin pozisyonu yok. Gidemedi Fenerbahçe öbür tarafa.
0: Gidemedi.
2: Hani ilk yarı gidiyordu yine.
0: Tutamadı da.
2: Yani şimdi
0: gidemiyor.
2: Şöyle büyük bir sorunu var Fenerbahçe'nin. Şimdi onu düşünürken aklıma geldi. Fenerbahçe 3 hafta milli takım arası vardı değil mi? Şans abi dedikten sonra aklım açıldı bir anda. Dediniz ya Şans abi takım işleri gitmiyor diye.
0: Evet.
2: Şimdi ben bakıyorum Fenerbahçe takımı 3 hafta ara vardı. Fenerbahçe takımı döndü Rize'ye ve bugün Aston Villa. Takımın en diri oyuncuları İsmail Kartal'la 3 hafta antrenman yapmayan oyuncular. İrfan Can Kahveci ve Oğuz
1: Aydın. İlk takımda olanlar.
2: Yani siz 3 hafta ne yaptınız? 3 hafta çok iyi çalıştık, morallendik, Turan Tovuz gittik, Azeri dansı izledik, güldük, eğlendik, kakara. Arda ilk ben oynattım, röportajlar yine verildi. Hocam, artı Arda ilk sen oynatmadın. Hani öyle bir sorun da var mesela. Röportajda
1: bir gerçek var yani.
2: Hani bu bir problem de değil ama ya burada bir sıkıntı var yani.
0: Bana göre hoca bir tık kaldı.
2: Siz de antrenman yapmayan şanslar bu ya, normal değil mi? Şimdi siz bir grupla ve Fenerbahçe milli takım arasında neredeyse ana kadrosu buradaydı. Antrenman yaptınız yani. Ve sizden ayrı olanlar daha diriler. Ki adamlar maç oynadılar bile, evet. Sürekli. Siz antrenman yaptınız. Yani siz, biz ne bekledik? Fenerbahçe herhalde milli aradan sonra, ki Fenerbahçe'yi takip eden muhabirler de işte İsmail Kartal oyunu geri geliyor. Önde basacak, orada basacak. Ama ben bugün zaten kadroyu gördüğümde de yani ben içime korku düştü. Ya ben böyle.
0: Yayın öncesi de söyledin. Çünkü çok cesaretli kadro.
2: Hepimizin gördüğü Rize'deki felaketi, yani kötü oyunu İsmail Hoca göremeyip ya ben 10 numaralı oynarım. Ve iyi de oynarım. Çünkü Rize'yi yendim ben 3-0. Eyüp'ü yendim ben 8-0 diyor. Ama sen sezonun en zor maçına çıkıyorsun. Ve bugün benim tek tek tebrik edeceğim bir yer varsa büyük Fenerbahçe taraftarını tebrik ediyorum.
0: Evet.
2: Hiçbir dijital destek almadan 1800 taraftarla o Villa Park'ı Kadıköy gibi inleten Fenerbahçe taraftarını gerçekten tebrik ediyorum. Onların sesine yüreği...
0: 3-0'da destekliyorlardı.
2: 6'da da destekliyorlardı. Evet. Şansal abi yani bir cılız bir İsmail Kartal istifa oldu. Bir de formaları çıkarın dediler ki. Haklılar.
0: Onu da bak desinler, böyle desinler
2: yani. Çünkü ya ben çok Fenerbahçe'nin tarihi yenilgilerine şahitlik ettim. Belki en tarihsizdir 7-1'lik. Ama Fenerbahçe o maçı 8 kişi tamamladı. Yani neden 8 kişi tamamladı biliyor musun? Takım isyan etti. Ya biz bu kadar gol yiyorsak, evet. Hakeme çok kötü maç yönetti. İsyan, ona kırmızı, buna kırmızı atıldı. Ya bugün bilmiyorum maçı kaç faulle bitirdi.
1: İlk yarı 2'ydi.
2: İlk yarı 2'dik.
3: Ben o veriyi şimdi vereceğim. 75'ten beri tutuyorum çünkü.
2: Onun için biraz Oğulcan'ı da bırakayım ama diyorum ya bir gariplik var. Yani Roma maçından sonra Şans abi de söyledi. Roma maçından sonra en mutlu olduğumuz yayındı şurada buraya geldiğimizde. Ya yüzümüz gülüyordu. Ne iyi oynadı Fenerbahçe.
1: Galibiyeti kaçırdı.
2: Hocamız çıktı ben istifa ediyorum dedi. Ya bak gerçekten bir şeyi bozmak bu kadar bozabilirsin. Sonra su bahane edildi. Su falan bahane değildi çünkü.
1: Değil.
2: O arandı, mikrocerrahi yapıldı. Ne bulabiliriz bu istifayı legalize edecek?
1: Pet şişe.
2: Pet şişe. Şimdi peki haftaya Slavia Prag maçında 5 şişe atılırsa ne olacak? Atılsın ne demiyorum ama bu yolu açmayın. O zaman da söyledim. Ha bu arada ben bu akşam yine aynı kararı bekliyorum. Çünkü bir takım bir yerde 6 gollü bir mağlubiyet alıyorsa bunun bir yaptırım olması gerekir. Yani ya birkaç oyuncudan vazgeçersiniz, kadro dışı bırakırsınız. Ayrıca şeyi İsmail Hoca'ya hiç yakıştıramadığımı da söyleyeyim. Yani maç fark olmuş. Doğru gelesene hiç aklında olmayan 8-0'lık Eyüp maçında oyuna sokmadığı, son 3-0'lık Rize maçında oyuna sokmadığı, ısınmaya göndermediği Nene'yi burada bu fark yediği maçta oyuna sokuyorsa ben burada bir iyi niyet göremiyorum. Teessüf ediyorum kendisine.
1: Olcan, notların da var. Yani evet. O merak ettim o istatistiği, faul istatistiği zannediyorum ki.
3: 75. dakikada Fenerbahçe'nin yediği gol sayısı yaptığı faul sayısından fazlaydı. 5'e 4'tü.
0: Ne diyorsun ya?
3: 5 gol yemişti, 4 faul yapmıştı koca maçta. Maçın bitişi 6 yenilen gol, 6 faul. Aston Villa'nın Premier Lig'de 6 haftadır attığı gol sayısı.
0: Aa, evet,
3: 6
0: faul sayısı burada işte 6 faul ile oynamış Fenerbahçe.
3: Hoca 6 haftada 6 gol atmıştı Aston Villa. Ve evet. Bugün tek maçta Fenerbahçe kalesine 6 gol attı. Bu işte boğuşma...
0: Daha fazlasını da atabilirdi.
3: Kesin atabilirdi. 3 tane
0: %100 Ederson'un kurtulaktığı top var.
3: Boğuşmak... Savaşmak, gamsızlık bunların hepsi eyvallah ama bu neresinden bakarsan bak rezilliğin daniskası. Ben de şunu merak ediyorum. Şişe olayını tabii ki biz de tepki gösterdik. Yani gerek yok.
1: Sadece cezası Roma verildi maça. Zaten.
3: Aynen şey. Öyle. Şişeye karşı istifa reaksiyonu o çalışan İsmail Kartal'ın 6-0 üstüne tribünden istifa sesi gelmişken ve taraftar bunu istemişken ki Avrupa taraftarı Fenerbahçe'nin en önemli
1: gücü.
3: Bakalım bu isteğe karşı nasıl bir durumda olacak? Çünkü şimdi bunları konuşurken de ister istemez insan biraz çekiniyor. Çünkü bunları söylediğimiz zaman düzenli olarak hain, Fenerbahçe düşmanı, kripto bilmem neli, hemen muritler böyle ana avrat küfürler, tehditler.
1: Doğru.
3: Yok oraya geliriz, buraya geliriz, ağzınızı burnunuzu kırarız, şöyle yaparız, böyle yaparız diye o DM kutularına doluşan zirzoplar oluyor ya hani. Şu an mesela çok mu pozitif şeyler konuşmamız lazım? Harika bir dönem mi Fenerbahçe adına?
1: Çok normal mi karşılık?
3: Bugün mükemmel bir reaksiyon mu vardı? Harika bir takım mı vardı? Harika bir teknik adamlık mı vardı?
0: Kardeşim 3-0'dan sonra da Rize'yi yendin. Biz endişelerimizi söyledik. Tabii. Tamam belli sonuç mi? Mükemmel ama ortaya koyduğun futbol titrek mumu gibi.
1: Tabii, oradan da belliydi yani bu kadar şut atma imkanı verildi.
3: Yok estağfurullah şansıl abi ne demek. Bugün İsmail Yüksek'in 70 dakika oyunda kalması, forma şansı bulamadığında tripten tribe giren oyuncuların sahaya çıktıklarında bu gösterdikleri performanslar. Nene konusuna ben de değinecektim. Yüzüne bakılmayan Nene'nin bir anda...
4: Ya bu da iyi niyet yok
1: oğlum. Bu iyi niyet bir hareket değil. Yani, bu... Al Nene'yi işi gördünüz mü?
4: Oynatıyorum.
1: Oynatıyorum işte, işte demek benim. Yani. Süre verdim demek. Süre ver diyor otomatik olarak. Yani ben...
3: Ya bu skandal yani.
1: Ya bunun hani sadece teknik taktik tarafı ayrı. Hani Şampiyonlar Ligi'nin zaten zorluğunu biz transfer döneminde anlatırken... geniş kadronun ne kadar önemli olduğundan bahsederken aslında biraz da bugünleri işaretleyerek söylüyorduk. Şimdi sizin elinizde oyuna Bartu'yu sokmak durumunda kalıyorsanız, Semedo'yu oyundan çıkaramayacak duruma geliyorsanız demek ki kadro planlamanız hatalı. En büyük bel bağladığınız oyuncunun sakatlığını bile bile bir diğer yıldızınızı gönderiyorsanız demek ki bu sonuçlara hazırlıklı olmanız gerekiyor. 64 dakika oynayan bir sezonda bir santraforu transfer edip onun önüne La Liga'da küme düşmüş bir oyuncuya dünya para verip alıyorsanız demek ki sizin kurduğunuz kadroda bir Şampiyonlar Ligi beklentiniz yok. Bunu zaten anlıyorum. Girdik yeter diyorsunuz. Ama günün sonunda burada yiyeceğiniz psikolojik darbenin lige nasıl yansıma etkileyeceğini öngörebilmeniz lazım. Bu kadar tecrübeli bir yönetimin bunu öngörebiliyor olması lazım. Şimdi orada Alanya maçına...
0: Slavia Prag oynuyorsun değil mi?
1: Şanslar
2: Salı.
1: Slavia Prag'ı bir kenara bırakıyorum. Ben Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde zaten bir beklentisi olduğunu düşünmüyorum. Ben ya şunu merak ediyorum.
0: Olmasın ama bu futbol da olmasın.
1: Ben %100 aynı noktadayım. Ben şunu söylüyorum. Şimdi lig ya Fenerbahçe için önemli olan. Ana hedef lig şampiyonluğu. Alanya maçına siz şimdi nasıl bir atmosferde çıkacaksınız? Kadıköy'de. O seyirci sizi bağrınızı mı basacak? Öyle mi zannediyorsunuz mesela?
2: Ben Slavia'dan önce Alanya maçında da çok böyle çok hoş bir...
1: karşılama mı olacak Fenerbahçe'ye?
2: Ya çünkü mağlubiyet var mağlubiyet var. Yayından önce söyledik. Ya sen burada 3-1 kaybedersin. Biz devrede de söyledik. Yani biz bunu vizyonsuzluk olarak gören varsa da selam olsun ama... Ya 3-1 bitirirsin maçı. 3-0 bitirirsin. Tamam. Şimdi 3-0 dönmekle bir Şampiyonlar Ligi deplasmanı 6-0 dönmek arasında... Kimle Dağlar oynarsın var. Oyna? Yani istiyorsan Manchester City'le oyna. Rakibin adı önemli değil ki. Sonuçta 6 gol yemişsin. Yıllarca 6 attım diye dalga geçiyorsun. Evet. Yıllardır ona sığınıyorsun. O sığındığın liman şu anda senin karşında. Ve maçın ikinci yarısı da hiçbir şey yapmıyorsun. Yani hiçbir şey. Ya Oğuz Aydın'ı ayırıyorum. Çok saygı duyuyorum kendisine. Oğuz Aydın dışında ikinci yarı. Hadi İrfan da koyayım onun yanına. Çabalıyor.
1: Yok.
2: 1,5 oyuncusu var Fenerbahçe'nin ikinci yarıda. Geliyorum Fenerbahçe medyasına ve Fenerbahçe sosyal medyası ve taraftarına ve Fenerbahçe kongrelerine ve kürsüden Kante'ye sallayan her kim varsa. Gördük mü Kante'si Fenerbahçe'yi? Kante'nin maaşı yüksek. İşte o yüzden yüksek maaşı. Sen burada Kante olsa şu gollerin belki ikisini belki üçünü yemeyeceksin. Belki ilk yarı 1-0
1: buraya gelmeyecek.
2: Belki ilk yarı 1-0 bitecek.
0: Fenerbahçe zorluk derecesi yüksek. Hiçbir maçı iki orta sahayla oynayamaz.
2: Oynayamaz şansala bir söyledik.
0: Oynayamaz kardeş ama bir sürü medya mensubu üçlü oynadı diye üstüne bindi İsmail Hoca'nın.
2: Ama işte...
0: Oynayamaz kardeşim oynayamaz.
1: Yok Roma maçı
0: zaten Gendüzü de eski Gendüzü değil. Mutlaka üçlü oynayacaksın.
2: Yani abi takımda...
0: Abi İsmail de eski... böyle oynayacaksa ne kadar üçlü oynasan ne olur.
2: Ama işte bence takımda herkes geriye gidiyor. Bireysel hepsi geriye gidiyorsa
0: hepsi
2: bir takımın...
0: geri gidiyor.
2: Şimdi burada oyuncularda sorun yoktur. Ya bir oyuncu geri gider anlarım. İki oyuncu geri gider anlarım. Üç gider. Evet. Gendüzü geri gidiyor.
0: Takım İsmail oyunu geri
2: gidiyor. Takım oyunu
1: Greenwood geri gidiyor.
2: Vedat Muriç geri gidiyor. Greenwood geri gidiyor. Şimdi herkesin geri gidiyor. Semedo zaten hiç ileri gitmiyor geri gidiyor.
1: Evet hep geri.
2: Ya
1: evet.
2: Şimdi o zaman şimdi burada bu sorumlu oyuncular mı? Yapılan antrenman metodu mu uygulanan?
1: Tabii teknik eğitim
2: bir şey demiyorum.
0: Fizik gücün de yetmiyor.
2: Hocanın hayranları kızıyor bir şey dediğimiz zaman ama onları dinlemek lazım mesela. Şimdi görüyorum. Efendim kadro yanlış kurulmuş. Yine hocalık bir şey yok. Yani ya bu garip bir müritlik.
1: Ya bu
2: gerçekten müritlik. Bunun başka bir izahı yok yani.
1: Neden ayrıldığını anlamıyorum. Yani kadro birbirinden niye ayrılıyor yani?
2: Bir şey söyleyeceğim. Onunla bitireyim.
5: İstediğin takım kurulmadı mı? İstifa edersin.
1: Söyledim mi zaten?

0: Bu takımda iş yapamıyorum.
1: Pardon, ben yanlış mı hatırlıyorum? Sayın Başkan kürsü edemedi mi? İsmail Hoca geldiğinde serzenişte bulundu, istediğim kadroyu kurmadınız diye bize eleştirde bulundu demedi mi?
0: Serzenişte bulunmazsın diyorum ben de, istifa edersin. Ben bu kadronun sorumluluğunu alamam dersin. Bu kadroyla ben Avrupa'da rezil olmak istemiyorum dersin. Ben
2: dönmemek üzere gidiyorum dedi, ertesi gün döndü be kardeşim.
0: Evet. Hadi oraya da gelmedim yani, ondan öncesini söylüyorum Şans abi, ilk sezon başında. Yani Fred kalsın, hayır. Talisca kalsın, hayır. İşte şunu alın, Malcolm'u alın, hayır. Onu yapın, hayır. Bunu yapın, hayır dersin. Ya, madem bu kadar hayır var, teşekkür ederim dersin.
2: Hayır da da bir hayır olur değil mi?
0: Ama sen bugün hiçbir şey diyemezsin şimdi. Her şeye evet dediğin için. Bugün de evet diyeceksin. Şimdi soracak muhtemelen kulüp iletişimcilerine. Ben ne diyeyim diyecek basın toplantısında. Ben söyleyeyim olacak hikayeyi. Şimdi kulüp iletişimcilerine Mustafa Sapmaz'a ya da kim varsa orada. Diyecek ki ben ne diyeyim? Yüküm üstüme mi alayım?
2: Bak Berkay bir şey söyle.
0: Bugün hakemlikle bir şey yok.
3: Açıklama mı geldi?
1: Açıklama geldi. Bir anonsu yapmam lazım. Onu yaptıktan sonra devam et. Skriniar'ın yani çok ağır bir açıklaması var. Yine Skriniar gelmiş.
0: Açıklama yapmadan ne olur bir şey söyle.
1: Tabii buyur abi.
0: Rize maçından sonra aslında hakemin açıklaması da çok ağır.
2: Evet kardeşim. Var.
0: Kazandığı maçtan sonra söyledim. Tabii.
1: Kazandığı maçtan da söyledi.
0: Pardon lafını.
1: Birazdan Skriniar'ın açıklamasıyla devam edeceğiz. Hemen getirelim ekranı Milan Skriniar'ın açıklamasını. Hem öz eleştirinin de olduğu, hazır değilse tabii biraz daha bekleyebiliriz ama yani direkt olarak gelmiş ve açıklamayı yapmış Milan Skriniar. Birazdan hazırlanacak, hazır olduğunda ekrana getireceğiz.
2: Hürriyet'te geçen gün Mehmet Aslan'ın bir şeyini gördüm. Fenerbahçe 70'li yılların futbolunu oynuyor diye. Bu gerçekten doğru.
1: Ağır,
2: çok
1: ağır,
2: iyi
1: ağır.
2: Tanımlamış. Ağır, atletik yapıdan eser yok, boğuşmuyor, mücadele etmiyor. Ya dün Yamal'ın boğuşmaya mı ihtiyacı var? Özellikle ikinci yarıda nasıl boğuştu? Bu Yamal ya. İki hareket yapar bitir, boğuşuyor yani. Ne olursan ol. İstersen zirvedeki yıldız ol. Atletik yapın yoksa, boğuşmuyorsan, hızlı oynamıyorsan. Sonun hüsran kardeşim. Ha şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ni falan ligi oranla ikinci planda tutuyor diyorsun. O futbol Fenerbahçe'yi ligde de geriye getirir.
1: Yapmaz ki zaten.
2: Üç tane canavar gibi rakibi var. Ne olursa olsun, evet. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon. Yani bu futbol bırak Şampiyonlar Ligi'ne hadi yetmiyor, Süper Lig'e de yetmez.
1: Yetme şansı açık yok. Yani İşin tabii psikolojik tarafı da önemli olacak. Geldi Skriniar'ın açıklaması. Yüzümüzü göstermeliyiz, saklanmamalıyız. Bugün utanç vericiydi. Bu şekilde oynamamalı, top kayıpları yapmamalıyız. Seviyemizi yukarı çıkartmalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde her detayın bedelini ödersin. Çok büyük hatalar yaptık bugün. İlk yarıda 2-3 tane pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Böyle bir maçta devreye 3-0 geride girmek kolay değil. İkinci yarıda maçı çevirmek için çabaladık. Rakip tekrar bir gol bulunca işler zorlaştı. Özellikle ilk sayfasında değil mi Olcan? Yani çok genelde de Skriniar geliyor. Bundan da aslında hani rahatsız olmalı bence diğer oyuncular. Sürekli her mağlubiyeti Skriniar öne atıyorlar.
3: Aynen. Ya da işte diğer başka tecrübeli oyuncular. Zaten Skriniar olmasa herhalde Ake falan gelirdi diye düşünüyorum bugün.
2: Ake de Rize maçından sonra biliyorsun çok yaslanıyoruz geriye dedi.
3: Ake bir kere de biz çok yavaş top oynuyoruz diye eleştirmişti. Yani Ake'nin eleştiriler aslında oyun sistemine yönelik de eleştiriliyor genelde.
2: Ama bunları duymuyor mu acaba?
1: Duymama şansı yok.
0: İsmail Hoca'nın bir şey duyup kabul etme durumu yok hayatında. Soruyoruz Samandıra'ya, eski çalıştığı oyunculara, yeni çalıştıklarına, eski görev yaptığı Anadolu'daki takımlara. İsmail Hoca hiçbir yerde hiçbir hatasını kabul etmemiş ki bugüne kadar. Yani biliyorsunuz Rize'de çalışırken tribünler protesto ediyor. Yo ben seviliyorum şehirde diyor. Stada gelince bir şey oluyor. Yani birileri bağırtıyor bana diyor. Yani İsmail Hoca hep kendini dışına alıyor. Yani muhtemelen bugün diyorum yani soracak. Ona diyecekler ki sen üstüne al sorumluluğu bugün. Ama bugün sorumluluğu üstüme alıyorum. Kesmez. 6-0 çünkü. 3-1, 4-1 keser. 5-1. Hadi ne? Bir tane bile golün yok. Pozisyonun yok ya ikinci yarıda. Ya 6 foul yapmışsın ya. Ayıp ya.
2: Hakikaten ya. O yeter. Gerisi ayrıntı.
0: Ya git birine çift al bir kırmızı gördün.
2: Sen maçı izlerken bir şey söyledin. Ya bir şey terlemedi dedin.
0: Aston Villa terlemedi. Maç oynadı.
1: İşin tabii sanki ağır tarafı da o yani. Aston Villa Fenerbahçe'nin evet fikstüründe genelde hani bakıldığında deplasman Premier Lig takımı 0 puan yazabilirsin otomatik olarak ama yani Fenerbahçe'nin sonraki fikstürüne baktığımızda Atletico Madrid deplasmanını, Liverpool maçını herkes mesela atlıyor ama Villarreal karşılaşmasını falan düşündüğümüzde
3: niye atlıyorlar ya?
1: Villarreal sanki kesin bir 3 puanmış gibi bakılıyor Kadıköy'de olduğu için. Ben Slavia Prag maçının dahi ortada olduğunu düşünüyorum.
2: Bu futbol hiçbir şey kazandırmaz sana.
3: Bugün Lask'ı da izledik Liverpool'a karşı.
1: 6-3 bitti. 3 attı. Yani 3 tane gol attı. Yani bugün hani şey kısmına girmek hani girmenin gereksiz olduğunu düşünüyorum. Bugünkü

0: teknik detayların nelerin yanlış yapıldığı yok, noktasına yani tek... girmenin
1: olan
0: yanlış
1: şeye girilir. O,
2: doğru bir şey yok ki. Komple yanlış. Yani değil mi?
3: 6 faul yapan doğru. Takımın neyini konuşacaksın? Konuş, yani Allah
2: bu arada şeymiş.
0: Durumu yok.
2: Sigma maçından sonraki de en ağır mağlubiyetmiş. Yani 92'den bugüne. Evet. Ama ona ben baktım. O maçta Fenerbahçe 3-1'deyken 10 kişi kalıyor. 4-1'de 8 kişi kalıyor. Yani farkın oluşması 4-1'den
3: sonra. Ben sağ kenarındaydım o maçta.
2: O maçta da bu arada 3-1'ken kırmızı kart gören İsmail Kartal ilk kartı gören.
3: Rahmetli baban da başkan.
2: Tabii tabii. Yani. Ben maçı da çok net hatırlıyorum. Ben ilk kartı gören
0: hatırlıyorum. Dönüşünde de Galatasaray'ı yenmişti Fenerbahçe.
3: Ama oyunun Galatasaray başında yenmişti. Hakan atıldı biliyorsun.
2: Neydi yok şartı baktım. İlk İsmail Kartal atılmış.
3: Var mı?
2: Ha. Sonra Hakan Gerson atılmış 4-1'de.
0: Peki Olcay, yani bunun devamındaki psikolojik etkilerini de konuşmak isterim. Yani aslında birazcık oraya daha yoğunlaşmış durumdayım. Yani Fenerbahçe bunun altından nasıl kalkabilir ya da kalkmak için ilk hamlesi ne olmalıdır?
1: Ya derbi olsaydı hafta sonu ne olacaktı? Fikstür dönmüş olsaydı mesela.
2: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Keşke derbi olsaydı. Derbide ayağa kalkabilirsin. Bence motivasyonu farklı olur.
1: Deplasmana gidiyorken durum farklı.
2: Orada da yandık işte var yapılmış ya.
1: Ya dönüyorum. Bu ama bu halde
2: 1-1'den döndün.
1: Abi bu halde
2: 1-0 kazandın.
3: Boğuşmazsan derbide.
2: Tamam, ondan beri ilk kez bunu yaşamışsın.
1: Tamam ya. Öyle bir içgüdü yok.
2: Tamam ama hani bak derbiye maç için Alanya maçı motive de olmaz ya adam. Diyecek ki Alanya ben nasıl rahat yenerim diyecek. Ben biliyor musun bu futbolcu ruhunu?
1: Yani rahat yenme yani, konusuna ben katılmıyorum.
0: Yönetimin açık sorayım yani yönetimin bir reaksiyon göstereceğini düşünüyor musun?
1: Göstermeli. Şimdi bizim burada düşünmemizin
0: tabii önemi yok.
3: Ben düşünmüyorum.
1: Çünkü ne diyorsunuz?
3: Roma abi maçı. Bir ay önce başkan sahip çıktı adama.
1: Şansal abi tamam sahip çıktı ama yani durum ortada.
2: Ama şöyle diyecek başkan kürsüden dediği için söylüyorum. Biz bir vaadimiz şampiyonluğuna sokmaktı.
0: İşte o yüzden şimdi öyle
2: şampiyonluk
1: abi, o zaman
2: var.
1: Bizim burada...
3: Ama şampiyon da olacağız diyor başkan.
1: İşte. Abi bizim burada hiçbir şey konuşmamızın anlamı kalmıyor.
3: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacağı çok tabii. Açık ortada.
1: Hiçbir şey konuşmamızın anlamı kalmıyor. Bir reaksiyon yoksa tüm sezon böyle gidecek demektir. Fenerbahçe çoğu zaman kötü futbol oynayacaktır. Biz yine konuşacağız ama reaksiyon bekliyor muyuz? Biz evet diyeceğiz ama her zaman hayır olacak. Eleştireceğiz, bir hakaret yiyeceğiz, öveceğiz. Aha hani eleştiriyordunuz olacak. İki galibiyet gelecek, hoşumuza gidecek. Roma maçına sevineceksin, istifa göreceksin. Yani o zaman gerçekten anlamı yok. Hiçbir şeyin anlamı yok. Kağıdın da yok, verinin de yok. Bir savunmanın da yok.
0: Onu da olmuyor.
1: Yönetim aksiyonu beklemenin de anlamı yok. Kadro üzerine tartışmamızın da
3: bir
1: anlamı
3: yok. Bir kere 10 gün sonra derbi olduğu için şu anda hiçbir hareket olacağını düşünmüyorum.
2: Tamam, belki bugün olacak bir hareket o derbide senin elini güçlendirecek.
1: Aksine olacaksa...
3: Olacaksa bu akşam olur.
2: İşte bu akşam. Ama ben olacağını zannetmiyorum.
3: Ben de sanmıyorum. Ben.
2: Ben diyecekler ki bizim hedefimiz lig şampiyonu. Şampiyonlar Ligi değil. Evet ağır oldu. Özür dileriz taraftarımızdan. Sorumluluk benim ve futbolcularımın. Halledeceğiz. Affettiriz. Alanya maçı da çıkışa geçeceğiz.
3: Kardeşim neye bu kadar gamsız oynuyorsun? Umursamaz oynuyorsun. Mücadeleden uzak oynuyorsun. Boğuşmuyorsun. Yani yenil mesela, kabul.
2: Yani mesela kaç yenil
3: kaybet.
2: Göremiyoruz.
0: Yok, göreceğiz birazdan.
2: Yani mesela toplam kaç
0: mesafeyi söyleyeceğiz.
2: Ediyorum.
0: Cengizhan bakacak söyleyeceğiz. Yani büyük ihtimalle aşağıdadır.
2: Özellikle ikinci yarıda. Ya ikinci yarıda ben bu kadar teslim olmuş, bu kadar vazgeçmiş. Sonuçta 3-0 ya. Ya bir tane at 3-1 bitir maçı ne olur yani.
0: Ya ben Fenerbahçe oyuncusunun hata yapabilir, çok kötü bir maç geçirebilir. Yani İsmail'in penaltıyı yaptırdıktan sonraki vücut dilinde hani kendini yere bırakması, bu havalara bakması, hani üzüntüsünü herkese, bütün takım arkadaşlarına sirayet edecek şekilde yaşaması. Geldi, kalk artık dedi yani maç devam ediyor. Tamam doğru tamam, oldu devam ediyor diyor.
3: O penaltıyı bir İstanbul amatör birinci liginde yapmaz. Oynayan oyuncu yapar mı? Yapmaz. İkinci, üçüncü gollerde de ikinci de Vedat'la ikisinin kaptırdığı top. İsmail iyi basama doğru da hatada aslan payı Vedat'ta. Üçüncü gol gene İsmail. Maçtan önce söyledik. Kardeşim basın. Kestiğin topu en yakının en sağlam yere ver. Sen ince işi yapamıyorsun.
2: İsmail olduğunu ikna edemiyoruz Şansal abi. Yani yok edemiyor. Kendisini de öyle görmüyor.
0: O çok büyük
2: bir de şöyle ben yani. Böyle bir reaksiyon çok seneler önce bir Galatasaray Fenerbahçe maçı vardı. Galatasaray'ın 3. kalecisi ne vardı Mehmet diye. Böyle bir penaltıdan sonra kafayı direklere vurmuştu ve futbol hayatı bitti o gün. Yani İsmail'in bugünkü reaksiyonuna bakarsan İsmail'in Fenerbahçe'deki futbolculuğu bitti gibi. Yani çünkü gerçekten İsmail yerine transfer yapılıyor kızıyorsun. Yedek kulübesine gidiyorsun. Yabancı hoca geliyor beni oynatmıyor diyorsun. Hocaya suçluyorsun. Öteki geliyor yani Portekizli suçluyorsun. Alman İtalyanı suçluyorsun. Şimdi İsmail Hoca geldi o da seni normalde tercih etmiyor. Yani maçına göre tercih ediyor. Ya abi oynadığında bir şey göster ki millet de desin ki ya bu İsmail de hakkını yiyorsunuz.
0: Ve şey de yok. Bol rotasyon da yok. Oynayacaksın yok belli. Yok. Süre gelecek yani.
2: Minimum 25-30 maçın var bu sene ya. Hiç önemli.
0: Oynamak durumundasın transfer yapılmadığı için.
4: Kim ne dedi?

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Türkiye'de Merkez Hakem Kurulu Başkanı hakkında tutuklama kararı verildi. İstifa etti. Bir Süper Lig hakemi şike, teşvik primi suçlamasıyla tutuklandı. Masak raporunda aynı hakemin hesaplarında 2012-26 arasında 135 milyon liralık işlem hacmi tespiti yapıldı. Ve biz hala neyi tartışıyoruz biliyor musunuz? Yapı Galatasaray mı şampiyon yapıyor, Fenerbahçe'yi mi? Hayır. Çünkü bence Türkiye'de yapının adını yanlış koyuyoruz. Yapının adı takım değil. Yapının adı para. Tamam. Şimdi size ne demek istediğimi anlatacağım. Güzel insanlar, sevgili Taçan, bu YouTube kanalını açtığımızdan beri ben ne diyorum hep? İzlemeyin bu ligi dedim. Yani yapı denilen ortamda yapı nedir'i anlattım. Bir kamyon dayak da attınız. İşte Türk futbolunun en güçlü isimlerini anlattım. İsim beğendiremedim size. Ondan sonra bahisi anlattım. Yok. Hala da anlamıyorsunuz. Hala da bakıyorum böyle muazzam bir sığlıkta. O takım şampiyon olsun diye, bu takım şampiyon olmasın diye muhabbeti G'ye vurup duruyorlar. Koca yayıncılarda görüyorum bunu ya. Yahu 9 milyar dolarlık bir sektör ne yapsın seni tuttu takımın şampiyonluğunu? Allah aşkına ya. Ya şu an dünyada bahis sektörü uyuşturucuyu geçmiş babacığım. Bir organ naklini geçemez derler hep. Üstelik bak zahmetsiz, üretim yok, lojistik yok. Yani dünyanın parası dönerken dünyada bir şey moda olacak, bizim ülke içinde olmayacak. Mümkün mü böyle bir şey? Olay bu kadar büyük, olay bu kadar ciddi. Sen hala şu penaltı verilmedi bu yüzden. Daha evvel ne dedim? Zor konu bu. Niye? Çünkü yani yapı denilen şey aslında bunu konuşan da yapıya hizmet ediyor biliyor musun? Yani bilerek ya da farkında olmadan o yapıyı yaşatıyorlar. Çünkü her şey grift halde, grift halde abi. Hani o yüzden tarifi kolay bir konu değil. Yani şöyle zannedenler var da hani kutsal bir mekanda toplanıyorlar. Bir takımın şampiyonluğu karara bağlanıyor. Bu sene bu şampiyon olacak, tamam devam et falan. Her şey o yönde gelişiyor değil. Kaset saklayıp antrenör kariyeri yükseltenler oldu mu? TFF'ye seni yazdıralım diyen de var. Önünde hakem tehdit raporu olduğu halde ceza verilmekten korkulan da var. O nedenle Fenerbahçe Galatasaray'dan başka gündemleri de var yani insanların. Sadece bu iki takım varmış gibi yaşamazsak artık belki meseleyi çözeriz. He, meseleyi çözmek için illegal bahis Türkiye'de nasıl yönetiliyor falan bakılır edilirse her şey çok kolay da anlaşılır. İşte MHK'nin bir numarasını konuşuyor herkes de, iki numarası niçin 3 ay önce istifa etti mesela? Biz bunları soru cümlesi olarak bırakalım. Çünkü fazlası için önümüze çelenk koydular. Görmüşsünüzdür. Neyse. Haliyle tek bir yapı, tek bir amaç yok abi. Bak futbolu oynamak için değil, kullanmak için var ediyorlar Türkiye'de. Bunu bil yeter. Ben size senelerdir anlatıyorum. Bunu bil yeter. Türkiye'de futbol aparattır, aparat. Birilerinin daha çok kazanmak için kullandığı, sizi sömürdükleri çok yüksek getirili bir alandır. Yasin Kol örnektir. Masak raporunda ne çıktı toplam işlem hacmi? 135 milyon lira. Şike ve teşvik priminden tutuklandı Türkiye'nin en meşhur maçlarını üst üste yöneten hakemi. En çok tartışıldığı halde en çok sahip çıkılan adamı cezaevine girdi şu rapor doğrultusunda. İnşallah aklanır. İnşallah sıfırdır günahı. Yani. Ama raporda şu detay yazılmış. Yasin Kolla en az bir maçta görev alan ve kendisiyle para transfer eşleşmesi bulunan 64 kişi var. Aynı maçta görev yapılan kişilerle gerçekleştirilen 50 banka işlemi var. Maçın 3 gün öncesiyle 2 gün arasındaki 6 günlük zaman dilimine denk gelen bir para transferi var. Yasin Kol adına 11 bankada 50 hesap kaydı var. 41 farklı IBAN var. 41 farklı IBAN, bak çok anormal bir durum. İnşallah bu böyle kapanır. Tertemiz. IBAN konusu onu işaret etmişken bu hakemden bağımsız bir şey söyleyeyim. Çünkü benim argümanımı da destekler. Gardiyan arkadaşım var benim. Geçen oturuyoruz. İBAN suçlularından geçilmiyor diyor cezaevi. Ne demek İBAN suçları? Senin banka hesaplarını sen kullandırıyorsun. Paranın izi kaybolsun diye falan. Sokaklardan habersiz böyle oturduğun yerde işi sulandırırsan ey medyacı, mercimeği fırına verirler, afiyetle yersin. Yasin Kol'un Metris'te böcekten uyuyamayacağını bile söylerim ben sana. Orası öyle bir cezaevi çünkü. Ha.

0: Ama söyleyebildiklerimle ne kadar anlatabilirim bilmiyorum. Çünkü neyi tartıştığımızı anlamadım ben. Yani bu ülkenin Türkiye'de atanmış MHK'nin başkanı gözaltındayken onu oraya atayanları tartışan yok ülkede. Çünkü bu MHK'nin derinlerde vardır da adamlar. Hani bir sonraki milli arayı mı bekleriz artık bilemiyorum. Ses yok. Ne konuştuğumuzu ben de bilmiyorum. Ha, ne yaparız o yüzden? Kategorilere ayırıp yapıyı her kategoriyle ilgili saatlerce mesai harcarız. Mesela ben 10 sene medyada suratıma bakılmadığı için medya başlığı açılırsa davet edebilirler. Gerçi hala Twitter'da falan hala devam ediyor da neyse. Yani benim bir önemim yok. Kendim için söylemiyorum. Yapı çok kategorik, çok çeşitli bir şey. Ama şunu bilin. En başa yapının ağa babası kısmına şunu yaz kardeşim. Para. Para abi. Tamam. O size ipucu olsun. Oradan yürüyün. Bu arada Mehmet Aslan abi bizim Instagram'dan duyurdu. Ortalıkta ayağa kalktı. Buradan da verelim bence. Onu duymayanlar vardır. Mehmet abi Hacı Osmanoğlu ile konuştu. Bırakıyor musunuz diye. Buyursunlar.
1: İbrahim Hacı Osmanoğlu ile görüştüm. Kendisine net şu soruyu sordum. İstifa edecek misiniz? Aynen şunu söyledi. Hayır etmeyeceğim. Beni tanımadınız mı? Ve arkasından ekledi. Türk futbolunun 15, 20, 25, 30 yıllık pisliğini benim üzerime yıkamazsınız. Biz mücadeleye, temiz futbol için mücadeleye devam edeceğiz. Ben hiç yorumsuz, eldivensiz Sayın Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarını aynen size aktarıyorum. Yorumu siz yapın.
0: Evet, yani federasyon başkanlığı öyle hemen bırakılabilecek bir makam değil. Bakın futbol yönetimlerinde görev alan isim kim olursa olsun desek ki mesela ya dünyanın en büyük futbol organizasyonunda Premier Lig'de idarecilik verelim. Ne dersin? Çoğu kabul etmez. Niye? Çünkü Türkiye'de futbol aktörleri için esas önemli konu ne? Yerelin önemlisi olmaktır. Yani sen benim kim olduğumu biliyor musun? Şimdi sınırların ötesinde bu sözün büyük bir var mı? Yok. Arabayı valeye bırakacak. İplemezler oralarda. Ama burası öyle mi abi? Türkiye'de kaç tane başkan vardır? Her konunun başkanı var. O yüzden kulüpleri ya da federasyonu yönetenlerin de caka satmaktan daha önemli ne derdi olacaktır? Madem bir koltuk var, değeri ortada, o zaman yapılacak iş belli. Ne yaparlar o yüzden? Bu işin doğuşundan beri var olan etiketleri pompalarlar. Kulüp yönetiyorsa 30 milyonluk camiayı kızdırmayın. Yok ligden çekiliriz falan filan. Şimdi bir de şey başladı. Allah'ın izniyle, Allah'ın inayetiyle, yüce Allah falan. Lan yeni moda oldu o yüzden. Yani bu hastalıktan şifa beklenmez babacığım. Tamam. Mesela mı şunu soralım. Yeni MHK kim olacak? Mehmet Arslan abi ona da çalışmış. Verelim.
1: Güzel insanlar, Türkiye Futbol Federasyonu istifa eden ve tutuklanan Ferhat Gündoğdu'nun yerine Merkez Hakem Komitesi Başkanı olarak kimi atayacak? Burada iki isim çok ön plana çıkıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Serdar Tatlı üzerinde duruyor. Serdar Hoca daha önce biliyorsunuz Merkez Hakem Komitesi Başkanlığı yapmıştı. Görevinden istifa etti. Daha sonra Serdar Tatlı'nın bugüne kadar hiç sesinin soluğunun çıktığını duymadık. İkinci bir isim daha var. Ahmet İbanoğlu. Ahmet İbanoğlu'na da bir teklif götürüleceği ifade ediliyor. Ahmet İbanoğlu olur mu olmaz mı? Serdar Tatlı olur mu olmaz mı bilmiyorum. Biliyorsunuz Bünyamin Gezer daha önce kendisine teklif edilen MHK başkanlığını kabul etmemişti. Bünyamin Gezer'den sonra iki isim ön plana çıktı. Ya Serdar Tatlı ya Ahmet İbanoğlu. İkisinden biri büyük olasılıkla MHK başkanı olacak.
0: Şimdi mesela diyelim ki Serdar Tatlı geldi. Bak koyarlar buraya yazısını. Fırat Aydınus'a Eyyamcı diye yazı yazmış, tamam mı? Eyyamcı ne demek? Günün şartlarına, ortamın nabzına veya güçlü olan tarafın isteğine göre yön değiştiren demektir. Şimdi böyle itham ettiği yazıdan kısa süre sonra MHK'nin başına geçmişsin. Dünya kadar maç vermişsin aynı hakeme. Ya bunların düzeni bu. Bunların düzeni bu. O yüzden sene başında beni MHK'den aradılar. Dediler ki işte kurallarla ilgili bizimle konuşabilirsiniz. Biz güven yaratmak istiyoruz falan. Dedim ki ben de ya dedim yanlış anlamayın da siz robotları sahaya hakem olarak koysanız yine olmaz. Niye de? Abi biz o robotu yapan mühendisin geçmişte attığı tweetleri buluruz. Oradan tuttuğu takımı çözer, hangi takıma çalıştığını iddia ederiz. Bizim güvensizliğimiz bu durumda dedim. Ve görüyoruz ki haksız da değiliz ha. Görüyoruz ki bu oyunu futbolu komediye çevirmişler. O nedenle ben daha önce çok söylediğim şeyleri söylüyorum aslında. Ben MHK'nin ismini bile silerim. Kaç kere dedim yani. bir ajansla anlaşırım, adını değiştiririm. Merkez Hakem Komitesi nedir yani? En alttan en üstü hakemlik yapan kim varsa bugün ya lisansını iptal ederim. Kurunun yanında yaşı da yakarım abi. Giderim Türkiye Cumhuriyetler diyeceğim de gerçi Çin bahis mafyası en az nereye uzanabiliyorsa o araştırılır. Geçici ithal yöntemle hani hakemleri tayin eder. O sırada vaktimi de hakem eğitimine, ahlaka doğru kanalize ederim. Ha bana kalsa ligi falan komple kaldırırım, durdurun da. Yani yapacak bir şey yok. Neyse. Bir de bu haliyle ihale yapacaklar ha. İhale. Yani lan 90 dakikalık maç zaten hakemlerin eliyle oldu 120 dakika. Ben hep söylüyorum az daha uzatın, verin TV8'e. Acun Ilıcalı yayınlasın. Oyunlar oynatır böyle. Yarışmalar düzenler. Ve Ahmet kazandı falan. SMS de belirlesin şampiyonu, daha güvenilir olur. Söyleyeyim yani. Hani daha eğlenceli olacağı da kesin, yılbaşı akşamları o sese çıkarlar falan. Final tabii. Final önceden belirlenecek. Taçan bugün de öyle değil mi abi? Final hep aynı. Herkes öyle inanmıyor mu? Fenerbahçe, Galatasaray. Finalde bunları oynatacaksın. Çok büyükler çünkü. Millet de Amerikan güreşi mantığıyla seyredecek yani. Elenen takıma da transfer hakkı vereceksin. Tamam. Hatta Esra Erol'la Müge Anlı'yı da koyun o kanala. Sabah Müge Anlı hakem hatalarını bulsun. Sürekli konuşan o başkanlar da orada anlatsınlar. Öğleden sonra da işte 3-5 maçta görev alan hocalarla böyle etik mesajı verenler vardır ya. Beni fark etti, beni falancı yönetici kandırdı, aldattılar beni, paramı vermedi. Koyun Esra Erol'u. Valla yazık günah bu kadar büyük organizasyon ya. Valla. Saçma değil mi anlattıklarım da can? Saçma. Peki bu saçma da bizim bugün yaşadıklarımız mantıklı mı? Kabul edilebilir mi yani? Türkiye gibi kocaman bir ülke. Ama işte Türkiye'de bir süreci okuyabilirsen diyeceğim de kimsenin de öyle bir enerjisi yok. Haklı olarak. Onun için güzel insanlar, futbolu sevmek hani bizi şampiyon yapmazları ilan etmek değildir. Futbolu sevenler, operasyon çekenler hiç görmediği vasat futbol üzerine zaten pek ses etmezler. Bilirler ki Türkiye Süper Ligi değildir burası. Şehirler arası futbol turnuvası oynanır. Ve öyle damarlar, gırtlak damarları şişerek böyle nutuk atmaktan uzun zaman önce vazgeçilmiştir zaten bu konuda. Böyle bazıları vardır elleriyle emcet hesaplı böyle şey yaparlar. Mayıs ayına tapanlar diyorum ben onlara. Hakem hatası sayarlar böyle. Ama bunun aksine diğerlerinin önemsedikleri tarihi içinde bulundukları andan başka bir şey değildir. Tarihsel nutuk atan yöneticilere gülerken bile onlar ağızlarını tam açmazlar. Yarım ağız bir gülüştür onlarınki. Diğerleri diye ayırmak istemezdim ama bu farkı yaratanların gücüne gitsin diye bizzat yapıyorum. Diğerleri şarlatanlığın başladığı yere konuşlanmayı daha çok sever. Tamam. Kısa ile derdimi anlatayım, bitireyim. Yani alın bu ülkedeki aslında her vasatla, o para döndürülen her işi uyarlayın. Japonya'da yüzyıllardır anlatılan hikayedir bu. İnsan yüzüne benzeyen heike yengeçleri, işte Dannoura'da ölen samurayların ruhlarını taşıdığına inanılıyor. Yıllar sonra bunun üzerine bir teori daha üretildi. Balıkçılar samuraya benzeyenleri denize geri bırakıyor. Diğer yengeçleri alıyor. Denize bırakıldıkları için bunlar çoğalıyor. Bunun bilimsel olduğu falan tartışılıyor ama hikayenin anlattığı bir şey çok doğru. İnsan neyi korursa, neyi ödüllendirirse, neyi görmezden gelirse zamanla onun çoğalmasına yardım eder. Biz de yıllardır futbolumuzda neyi ödüllendiriyoruz? İyi talep edenlere enayi dedik. Fikir anlatanlara kafa açma moruk dedik. Futbol konuşana takımını söyle dedik. Bağıranı, tehdit edeni, komplo satanı büyüttük. Bot basıp patron kandıranı büyüttük. Sonra dönüp sorduk. Bu futbol niye böyle oldu? Çünkü neyi beslersen o çoğalır. O yüzden senelerdir söylediğim cümleyi bugün bir kez daha söyleyeceğim. Bir anlamı, bir etkisi olduğu için değil ama söyleyeceğim. İzlemeyin bu ligi. Verebileceğim tek tavsiye budur.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz. Berksay

0: Dakika Skor'dan mutlu akşamlar. Ben Berk Sayar. Dakika Skor'da günün gündemini birlikte konuşacağız derken tabii bir tarafta Hoffenheim Beşiktaş maçını bekliyoruz. Bir diğer tarafta Trabzonspor'un karşılaşmasını ki UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi günü özelinde bugün yayınımız sürüyor. 3-1'lik üstünlüğümüz var. 60. dakikadayız. Kupio'yla karşılaşıyor temsilcimiz Trabzonspor. Finlandiya ekibi. Finlandiya ekibinin orada rakibiyiz ve konuğuyuz ve ilk etapta lig aşamasında 3-1'lik skor ilk yarının 2-0'la geçildiği şu anın 3-1'lik skoru bizlerle bu 3-1'lik skoru da konuşacağız, değerlendireceğiz. Trabzonspor tarafındaki 11 hatırlatacağım. Onana, Pina, Samet, Cenk, Melih, Ozan, Mendy, Buşari, Salah, Onaçu, Aral gibi isimler var Trabzonspor'un 11'inde. Böyle isimler var ve tabii bunun da yanında konuşacağımız, değerlendireceğimiz noktada Aytekin Akay'la maçın bu 3-1'lik 60 dakikalık süresini konuşacağız. Sizlerle birlikte paylaştığım, konuştuğum, değerlendirdiğim bölümlerimiz olacak. Tabii bunun yanında sadece bunu konuşarak kalmayacağız. Beşiktaş maç önüne de değineceğiz. Yarım saat sonra aşağı yukarı. Beşiktaş'ta ne oluyor, ne bitiyor? Oraları da değerlendiriyor. Oraları da konuşuyor olacağız. Tabi Kupion Trabzonspor maçında Onaçu'nun golü vardı 3. dakikada. Muhammed Salah 2-0'a getirdi. 44'te durumu. Bir diğer tarafta Frank Lino Trabzonspor'da. Frank Lino, Ju diyoruz ya. O 3. golü kaydetti. 47. dakikada karşılaşmada rakibin tek golü Penanen'den geldi ve Kupion karşısında 3-1'lik üstünlüğümüz sürüyor. 61. dakikadayız. Tam da dakikasındayız açıkçası. Fenerbahçe dün kaybetti. Galatasaray kaybetti. Bugün güzel şeyleri konuşalım. En azından Konferans Ligi'nde, en azından Avrupa Ligi'nde, en azından Trabzonspor'umuzda, en azından Beşiktaş'ımızda, Vincenzo Italiano'nun öğrencileri ise aynen şu şekilde dizilişte. Nübel kalede. Murillo, Agbadu, Emirhan, Outara dörtlüsü savunmada. Ndidi, Olaytan, Orkun orta alanı varken Trossard solda, İlhan sağda. Oh ileri uçta Beşiktaş'ta Hoffenheim karşısında 22'de başlayacak maçın 11'i de böyle. Ama önce Trabzon. Uzun uzadıya Trabzonspor'u konuşacağız Aytekin Akay'la. Aytekin Akay, hoş geldin, selamlar.
1: Akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Aytekin Akay'la değerlendirdiğimiz, konuştuğumuz noktadayız ve onunla konuşurken biraz da buraları konuşuyor, buraları değerlendiriyorken benim merak ettiğim nokta Salah'ın golü. Aynı zamanda Ju aynı şekilde gollerine ve katkısına devam ediyor. Bunlar kıymetli. Onaçu yine bununla beraber konuşabildiğimiz bir isim. Kaldı ki Onaçu'yu hep kesildi şeklinde konuşur. Ju'nun orada oynadığını, tek forvet çıkıldığını, Ju'nun değerlendirilmediğini konuşurduk Trabzonspor tarafında, Trabzonspor kısmında. Ama bugün her iki isimden de gol görmek, Salah'ın katkılarının devam etmesi, kaleyi bulan şutta 6 olması, Trabzonspor'un her ne kadar karşısındaki rakibin ölçü derecesini sorgulasak da bir tarafta Finlandiya ekibinin, böyle takımların bize ne kadar iyi ya da kötü olsa da kağıt üzerinde ters geldiğini de hatırlatıyor bize bir yandan bu yorumlar. Ama bu da var, bu taraftan da bak Berk dedirtiyor mesela, bu taraftan da bak Aytekin dedirtiyor mesela bizler abi. Ama ben ilk etapta bu 3-1'lik skoru senin yorumlamanı isterim. Trabzonspor tarafında nasıl gördün oyunu, neler söylersin Aytekin Akay?
1: Tabii ki Salah etkisi, Salah faktörünü bir kere birinci sıraya yazmak lazım. Eğer Salah olmasaydı belki iki gol bulamazdı Trabzon ilk yarı. Yani bu bir iddialı yorum olabilir. Dinleyicilerimize de size de iddialı gelebilir ama eğer Muhammed Salah olmasa belki ilk yarı 1-0 ya da işte 1-1 ya da işte 2-0 bitmeyecekti. Tabii bilmiyoruz. Öyle olsaydı, böyle olsaydı ziyade Trabzon senin de söylediğin gibi yani biz Türk takımlarını tabii dünyayı Türkiye'den ibaret sanıyoruz. Dünyanın en büyük derbisi Fenerbahçe Galatasaray diye biliyoruz. Çünkü öyle empoze ediliyor medyada. 4 büyük kulüp var, başka hiçbir şey yok Türkiye'de. Ama bu tarz kulüpler

Yani KOPS gibi kulüpler tabii mahalli kulüpler aslında. Şimdi muhtemelen şu an maçı izlediğimiz stadyum tiyatro bile yapılır burada yani. Tenis de oynanır, beyzbol da oynanır. Enteresan bir stadyum. Güzel kutu gibi bir stadyum yapmışlar. Semtlerinin takımı tahmin ediyorum. Gidip görmedik ama işte şimdi Trabzonspor taraftarı da 61. dakikadan dolayı meşaleleri yakınca tabii hem siz hem de konfetilerden dolayı ekranda da bulanıklaşma oldu. Bu da Trabzon'a ceza olarak gelir. Yarın öbür gün açıklanır. Taraftarımız tabii 3-1'in tadını çıkarıyor. Az önce 3-2'de olabilirdi. Enteresan, Trabzon kornerden gol yedi. Bence şimdi bu maç 7-1 de bitse Trabzon'un lehine yıllar sonra işte kim 500 kim milyoner olmak ister yarışmasında Trabzonspor'un kornerden gol yediği maç hangi maçtı diye sorulabilir. Bir soru olarak.

0: kulüpler, ama konferans da aslında ufak bir lig sonuçta. Yani değer olarak ufak bir lig. Küçümseme anlamında söylemiyorum. Trabzon yani birkaç gün önce bir spor yazarım biri söyledi işte. Türk takımlarına göre değil şey. Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Ligi Türk takımlarına göre değil. Niye arkadaş? Yani 20 sene önce bize göreydi de 20 sene sonra niye bize göre değil mesela? 20 sene önce bu liglerde, bu liglerin birinden şampiyon kupa getiren Galatasaray vardı. 20 sene sonra yani bu biraz da kendini çok küçük benim başka bir adı oldu. Buna kesinlikle katılmıyoruz. Keşke Trabzonspor konferansla değil, kupsla değil de Roma ile, Napoli ile, Juventus'la, Atletico Madrid'le bunlarla oynasaydı keşke. Ben bu maçı yerine onu tercih ederim. Tabii Trabzon ve şartlar şu anda Trabzon UEFA Konferans Ligi'nde ilk devrede her ne kadar Trabzon üstünlüğü varsa da skor ve oyun anlamında Finlandiya takımı da bir kere hücum eden bir takım. Yani Trabzon büyük takım vesaire gibi o tarz bir şeye gitmemiş, hücum etmiş. Korner yakalamış, oyunda kalmış. Hemen hemen pas sayısı Trabzon kadar, isabetli pas sayısı Trabzon kadar. Bu anlamda Trabzon'la başa baş bir oyun oynadığını söyleyebiliriz. Başa başa bir yakın oyun oynadığını söyleyebiliriz. Tabii Salah faktörü, az önce dediğimiz Salah etkisi. Ben ona hep Salah etkisi diyorum. Faktöründen ziyade. O bir takım için %50'lerin üzerinde. Bu akşamki maç bu anlamda çok hani Trabzon'un kazanması gereken bir maç. Onu söyleyelim bir kere. Çünkü grupların ilk maçı. Daha Freiburg'da oynayacak. Başka iyi takımlarla oynayacak. Kızılyıldız'da deplasmanda oynayacak falan. İyi takımlarla oynayacak. En azından taraftarı olan takımlar. Şimdi burada kupsu 5-0'da yenseniz taraftarı kupsu alkışlar, evlerine gönderir. Zaten muhtemelen de bu oyuncuların evleri stadyumun oralarda bir yerdedir. Yani öyle şeyde değildir. Ama Freiburg maçı, Kızılyıldız maçı, onlar hem Freiburg maçı Trabzon'da olacak, zor olur. Hem Kızılyıldız maçı işte Sırbistan'da zor olur. Bunlar zor geçerler. Bu maçı Trabzonspor'un bu şekilde en azından skorun farkın önemi yok. Buradan 3-1, 4-1, 4-2, 3-1, 5-2 öyle ama 1-0 fark da olsa şu anla başlamak çok önemli. Niye? Türk takımlarını biz salıdan beri maç izliyoruz. Şimdi Berk Bey, salı günü ne vardı?
1: Salı günü Trabzonspor 3, Kupyon 1, deplasmanda 3-1 öndeyiz Finlandiya'da. Aytekin Akay'la, Taka Gazetesi İstanbul temsilcisi Aytekin Akay'la Trabzonspor'u değerlendiriyoruz. Dakika skordayız. Söz tekrar sende Aytekin Akay.
0: Evet, şimdi tekrar yine kalemizde Onana'nın net kurtarışı var. Penaltı kurtar. Yani şu anda Onana durumu 3-3'e gelmekten kurtaran adam. Ben Onana'yı en çok eleştiren 10 tane yazar varsa ilk 3 değildir net geçen sezon için. Ama bu sezon aynı şeyleri söylemiyorum. Onana geçen sezonu böyle unutturuyor bize. Çok çok iyi. Zaman zaman maç içinde böyle şey de yapsa, farklı fraksiyonlara da girse, çok ceza sahasını kendisi de kullansa, liberoluk da yapsa, bak yine bir şut daha kurtardı. Bu da net aslında kafa şutu. Şimdi salıdan beri, az önce ne söyledik? Salıdan beri biz maç izliyoruz. Galatasaray maçını izliyoruz. Fenerbahçe maçını izledik. Galatasaray izledik. Fener izledik. Trabzon'u izliyoruz. Biz Trabzon'u takip ettiğimizi zaten izliyoruz. Şimdi birazdan Beşiktaş'ı da izleyeceğiz. Biz yani bütün takımlara Türk milli takımı gibi bakıyoruz. Bizim bayrağımızı taşıyorlar. Galatasaray hadi işte Barcelona, İspanya milli takımına yenildi. Hadi bir yerden hoş gör. Ama Fenerbahçe'yi hoş göremiyorum. Trabzonspor'un bu maçı bir şekilde, her şekilde domine etmesi lazım. Yani rakibi küçümsemekle ilgili değil, ülkeyi küçümsemekle ilgili değil. Burası tabii ki çok müreffeh, çok şey bir rahat bir ülke. İnsanların derdi yok, sıkıntısı yok. 7-1'de yenilseler, dediğim gibi takımı alkışlarlar, evlerine gönderirler. Ama biz bir iddiamız var. Yani Türk takımları her zaman buralarda olmuyor. Bu takımların İşte Helsinki başka kulüpleri var. Bunlar bir şekilde buralarda bir sene olmazsa, ya her sene mutlaka bir Norveç takımı, İsveç takımı, Finlandiya takımı liglerde oluyor, Avrupa liglerinde. Trabzon işte uzun yıllar sonra, biliyorsunuz uzun yıllardır şeyde yok, Avrupa sahnesinde yok. Bu anlamda buraları iyi değerlendirmek lazım. Tabii konferansı küçümsediğim için söylemiyorum. Şimdi konferans ligi de bir Avrupa arenası sonuçta, ama bir Şampiyonlar Ligi değil. Arena Şampiyonlar Ligi. Yani UEFA'da, konferansta onun çok çok gerisinde her anlamda. Çünkü FIFA, UEFA'nın kendisi de zaten Şampiyonlar Ligi'ni parlatıyor. Büyük büyük kulüpler orada. Büyük kulüpler orada. Büyük markalar orada, büyük oyuncular orada. Ama şimdi konferansta da bir sala oynuyor. Bu da buranın değerini artıracak bir şeydir. Bunu da artı paranda söylemek lazım. Yani biz KUPS, yani biz bugün KUPS takımını Finlandiyalı olsa, KUPS'u konuşsak şöyle derdik. Aa, sala orada oynuyor, sala izleyeceğiz, hadi maça gidelim. Yani o şehirde yaşayan, oralarda yaşayan biri olsaydık. Bu anlamda Salah keşke UEFA Ligi'nde olsaydı, keşke buralarda olmasaydı. Çünkü herhalde buralarda oynamamıştır diye düşünüyorum. Yani Muhammed Salah Şampiyonlar Ligi hariç belki UEFA'da oynamıştır. Başka da bir yerde oynamamıştır. Ama tabii Salah'ın Trabzon'daki varlığı, Konferans Ligi'ndeki Konferans Ligi'nde Trabzonspor açısından önemli hale getiriyor. Hem de gözleri biraz da Trabzonspor'a çeviriyor. Bu anlamda ilk yarı zaten biliyorsunuz. Maçı izledik, birlikte izledik televizyondan. İlk devrede Salah 2, KUPS 0 diye yazabilirsiniz yani. Net şekilde yarınki gazetede ben olsam ilk yarı Salah 2, KUPS 0 diye yazardım. İkinci yarıda oyundan aldı hoca. Bazı Mendy'yi aldı, onu aldı. Çünkü Beşiktaş maçı da var. Siz Avrupa'da ne kadar KUPS'u mağluptaysanız hafta başı pazartesi Beşiktaş maçındaki olası kötü sonuç her şeyi unutturur. Buradaki galibiyetinizi her şeyi unutturur, ama Trabzon biliyorsunuz bir rotasyon takımıyla çıktı, gördünüz zaten. Oynamayan oyuncular var. Samet'in sürekli oynaması gerektiğini düşünenler dedim. Samet takımda sürekli oynar, ama oynamayan oyuncunun maç eksiğini de çok çok yani oynayan oyuncuyla maç maç alan oyuncuyla o almayan oyuncunun farkı o kadar belli oluyor ki. Samet'ten belli, Mendy'den belli, hepsinden belli. Yani Samet'in orada yaptırdığı penaltı yapılabilir, olabilir, oyundur. Ama işte bunlar hep maç eksiğinde. Mendy'in o dengesiz hareketleri, kırmızıyı yemekten yiyebilirdi de kırmızıyı. Orada ikinci sarıdan da başka bir hakem olsa hiç bakmaz, çekerdi sarıyı, ikinci sarıdan atabilirdi de. Zaten oynamıyor ne zamandır. Tabii Avrupa Türkiye Ligi'ndeki 10+4 kuralı olduğu için Türkiye Ligi'nde oynayamıyor Mendy onlardan biri. Mendy'yi bu akşam denedi, Buşari'yi denedi. Buşari de bence ilk yarının iyilerindendi orta alanda. Folcarelli oyuna girdi, maç tecrübesini artırması için çok çok doğru bir hamle yaptı hoca. Folcarelli'yi alarak Beşiktaş maçı için. Ama burada ilk devredeki 2-0'lık 2 farklı Trabzon zaten skoru almış oldu. İkinci araya da golle başladı. Penaltı verdi. Bir de gol yedi. Ama bu şekilde zaten deplasmanda 5 gol atsanız 3 puan alıyorsunuz. Eskisi gibi değil biliyorsunuz. Bunlar rövanşlı maçlar değil. Bir de bu aylarda bu aylarda burada oynamak çok avantaj. Niye? Ocak ayında da buraya gelebilirdi Trabzon. Şubat'ta da gelebilirdi. O aylarda buralar yani bu şu anda yemyeşil gördüğünüz zemin sağında bu eğer yerden ısıtması vesairesi yoksa buzlu bir zemin olacaktı. Ama Trabzon için de ilk maçın bu aya denk gelmesi bir avantaj. İkinci yarı tabii KUPS gol attı ve golden sonra da gol yedi. Sonra hemen bir cevap verdi. Bize bir gol attı. Devamında da oyuna hakim oldu. Neredeyse 10-15 dakika bizim kaleye rakip kaleye Trabzon gidemedi işin doğrusu. Hı hı. Bizim kaleciyi gördük sürekli, onu anayı gördük. Bu anlamda şimdi oyunu dengeledi Trabzon. İkinci yarı anlamında dengeledi diyorum, ama tabii 3-2 yaptığı zaman rakip 3-2 yapınca siz 3-3'e davet etmiş oluyorsunuz. Az önce Onana'nın bahsettiğim kurtarışlar o anlamda çok çok önemliydi. Trabzon tabii orta sahada Ozan'ı çıkardı. Fabinho ve Folcarelli'yi aldı. Yani hem Fabinho Stopere yakın oynuyor. Stoper oynuyor. O kaleyle hemen önünde, öyle gördüm sanki. Ya da ikisi iki ön çift önlü bir öyle oynuyor hoca. Çift önlü bir oyun oynamak demek de rakibin kolay gelmesi, kolay gelmesin diye alınmış bir önlem. Bence böyle yani kups tarzı, yani böyle biraz daha Avrupa'nın son takımlarından biri diyelim. Son 10 takım, 20 takımdan biri diyelim. Bunlara karşı çift önlü buraya bence gerek yok. Ama Foncarelli maç tecrübesi kazansın gibi bir şey düşünüyorsanız tabii şey, iyi tercih. Bu arada Trabzon takımı da biz konuştukça bol bol hata yapıyor. Gördük az önce.
1: Ama 77. dakikaya yaklaşıyoruz. 3-1'lik Trabzonspor üstünlüğü sürüyor. Dakika skorda gol olması halinde araya giriyor ya da tehlikeli atakta araya giriyoruz ama tabii hatalar da geliyor. Her ne kadar Trabzonspor baskılı görünse de şu an, düzeltiyorum, kalesinde baskıyı görse de şu an, o top kaybı mesela, bir yenisini izledik şu anda sen tam bunu konuşurken Aytekin Akay. Senin söylediğin örnekten bir yeni öneriye geçmiş olduk.
0: Evet. Yani şimdi 3-1 de güzel bir skor. Deplasmanda. Bu maçlara şey olarak da bakması lazım. Bizim yani bütün İstanbul'da bizi dinleyen, farklı renklere gönül veren, sarı kırmızı, sarı lacivert, siyah beyaz önemli değil. Kasımpaşa var. Başakşehir var. Bunlar ülke puanına katkılı. Ben Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir kim oynuyorsa kazansın diyoruz. Niye? Ülke puanı için. Yani biz önümüzdeki yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde bir değil iki takım direkt gidelim. Mesela UEFA Avrupa Ligi'nde playoff oynamayalım. Yani bizim, biz futbola büyük yatırım yapan bir ülkeyiz. Öyle değil yani. O işler öyle basit değil. Siz kadro değerinizde yani 400-500 milyon euronun üzerinde yatırım yapıp 6 gol yeme hakkınız yok. Geçen dün, özür dilerim, dün bir şey yazdım. Bazı arkadaşlarım da hak verdiler bize. Dedi ki ya, eğer biz 6 gol yiyeceksek Aston Villa'dan, işte Kayseri'den, Roma'dan, oradan burada 6 gol yiyeceksek biz abi o zaman kendi çocuklarımızla yiyelim bu 6 golü. Yani senelerle yemeyelim. Yani asansörlerle yemeyelim. Bizden birileri oynasın. Oğuzlar oynasın. Aykutlar oynasın. İşte Recepler oynasın. Yani altyapıdan gelen ya da işte gurbetçi, bizim çocuklarla yiyelim 6 golü. Bari. Ne yapalım? Hiç olmasa para burada kalsın. Yani ülkesinin haritada nerede olduğunu bile bilmediğimiz adamlara bir ton para döküyoruz. Bu adamlar gelsin bize Avrupa'da ligde iyi temsil etsin diyoruz. Özellikle Avrupa'da bize maç kazandırsın, maçı çevirsin, maçı değiştirsin ama biz yine 80'lerde 90'larda olduğu gibi 8-6 gol, 7 gol yiyeceksek arkadaş biz o zaman bizim çocuklarla oynayalım. Onlarla 6 gol yiyelim, ayak başımızın üstüne deriz. Bu anlamda bu planlamayı yaparken ya Aytekin sen de böyle konuşma, biz de çok salağı izlemek istiyoruz, sahneyi izlemek, Osimhen'i ya izle ama ben bunu hak etmiyorum. Bir Türk olarak 6 golü hak etmiyorum. 4 golü hak etmiyorum. Ne olursa olsun İspanya milli takımının 7 oyuncusu varmış. Hayır, bunlar bahane arkadaşım. Ben bunları hak etmiyorum. Bu futbola bu yatırım yapılıyorsa sen bana 6 gollük bir şok yaşatamazsın. 4 gollük bir şok yaşatamazsın.
1: Bu arada da 79. dakikayı geride bıraktık. Trabzonspor Jule yeniden gole yaklaşıyor. 4. gole yaklaşıyor ama köşe vuruşu kazanıyoruz. Top şimdi, savunmadan dışarıya çıkıyor.
0: Bunları söylerken evet. Fenerbahçe Galatasaraylılar da darılmasın bize. Bunlar tamamen bir Türk spor severin, Türk futbol severin içindeki bir istek ve iştiyak. Bu anlamda

0: Fenerbahçe'yi Türkiye'de herkes çok eleştirmiştir bugün tahmin ediyorum. Fenerbahçeleri daha çok eleştirmiştir. Onun için bize sıra gelmez o anlamda. Trabzon için yani buradan 3 puanla dönmek hem ülke puanı adına hem de Avrupa'da da biliyorsunuz Trabzonspor'un puanı çok çok düşük. Çok çok gerilerde. Çünkü ne zaman yani en son herhalde 10 seneye yakındır yani Trabzon Avrupa deneyimi. Ya şimdi Trabzon gibi takımlar bakın hepsini boş verin. Ligi Beşiktaş maçı hepsi önemli değil. Trabzon, Fener, Galatasaray, Beşiktaş bu 4 büyük kulüp. Bursa'yı ekle, işte Başakşehir'i ekle. Bursa Lig'de değil, Süper Lig'de değil ama gelecektir. Şimdi bunların her sene Avrupa'da mutlaka olması lazım. Ama bizim Türkiye'de Galatasaray Fener'i yensin, o millet şey yapıyor ama gitsin yenilsin başka bir Avrupa takımına hiçbir şey demiyorlar. Oysa amaç Galatasaray Fener'i yenmesi, Trabzon'un Beşiktaş'ı yenmesi olmamalı. Bu arenada bizim kulüplerimizin ses vermesi lazım. Bakın biz hala 25 sene önceki kupayı konuşuyoruz. Yani ben senin yaşın şu anda 30 var mı bilmiyorum.
1: Var.
0: 30 civarındasın. 30 civarında. Hadi sen 5'li yaşlardaydın. Sen 5'li yaşlardaydın 25-26 yıldır.
1: UEFA'dan var.
0: Yani biz çeyrek asır önce biz bir kupa getirdik şeyden. UEFA kupası Galatasaray'ın kazandığı. Bir de bir süper kupası var devamında. Hala onu konuşuyor. Diyor. Hala ya biz bunu... Ya biz böyle bir ülke olmamamız lazım. Bu buradaki genç potansiyel, buradaki ya altyapılara gidin bakın ya. Canavar gibi çocuklar. Yani inanılmaz cevherler ama ne hepsi keşfedilmeyi bekliyor. Keşfediliyor mu? Hayır, keşfedilmiyor. Çünkü böyle sıradan vasat yabancılarla takımlar dolduruluyor. Sonra da 5-6 gol yiyip ülkeye geliyorlar. Sonra da teknik adamlar haftaya önümüzdeki maçlara bakacağız diye çok gereksiz açıklamalar yapıyor. Bu anlamda Trabzon'un bu akşam oynadığı bu Finlandiya, Norveç kulüpleri her sene Avrupa'da vardır. Yani ismini bilmiyoruz. Bizle karşılaşmasa çok da takip etmiyoruz ama mutlaka bu kuzey ülkelerinden Avrupa'nın çok küçük ülkelerinden bile takımlar oluyor. Türk takımları Galatasaray, Fener, Beşiktaş mutlaka olması lazım. Trabzon'un hakeza olması lazım. Başakşehir çok erken elendi. Keşke biraz daha böyle yani Başakşehir'de olsaydı ligde. Ama dört büyük kulübün her sezon aralıksız playoff oynamadan hadi playoff'ta oynadılar diyelim ama bu gruplara kalması lazım. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması lazım. UEFA'da Fener de mesela Fenerbahçe'nin şimdi tabii dünkü Aston Villa yani hocası da söyledi. Unai Emery de söyledi.
1: Bu arada 82. dakikadayız. 3-1'lik Trabzonspor üstünlüğü var. Finlandiya deplasmanında Kupyon karşısında 3-1'lik üstünlüğümüz sürüyor. Karşılaşmada 60. dakikadan itibaren yine sizlere tüm detayları aktarmaya devam ettik. Karşılaşmanın bir bölümünden sonra. Aytekin Akay ile birlikteyiz. Taka Gazetesi'nden Aytekin Akay yorumluyor. Onunla konuşuyoruz. Söz tekrar sende Aytekin Akay.
0: Tabii şimdi maç sonu Trabzon'da biraz hem oyuncu değişikliğiyle aktif dinlemeye geçti. Ben de kendimi o ara bir çay dolduruyorum.
1: Evet. Bunda 84. dakikaya yaklaştık. 83. dakikadan çıkmak üzereyiz an itibariyle. Bu arada Beşiktaş tarafının da 11'ini hatırlatalım. Beşiktaş'ta Nübel Kale'de bir diğer tarafta Beşiktaş'ın 11'inde. Beşiktaş'ın bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde rakibine karşı 11'inde. Hoffenheim'a karşı Hoffenheim deplasmanındaki 11'inde. Agbadu Emirhan stoper tandemi varken sağda Murillo, solda Ohtara. Endidi Olaytan Orkun orta alanını görüyoruz. İlhan sağda, Trossard solda. Oh ileri uçta. Temsilcimiz Beşiktaş'ta durum bu şekilde. Doğan Alemdar, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Yalo, Ümit Akta, Yasin Özcan, Salih Özcan, Kartal Yılmaz, Ernst Poku, Miretti, Ahmet Sami Bircan ve Semih Kılıçsoy gibi isimler de aynı şekilde Beşiktaş'ta yedeklerde yer alan isimler aktaralım. Tekrar edeyim, Beşiktaş'ta Nübel Kale'de Emirhan Akbadu ikilisi stoper tandemindeyken Ahtara Murillo ikilisi beklerde. Endidi Olaytan Orkun orta alanı var Beşiktaş'ta. Temsilcimizde İlhan Trossard kanatlarını görüyoruz ve oh ileri uçta. 85. dakikası içerisinde olduğumuz Trabzonspor'un Finlandiya deplasmanında olduğu Konferans Ligi maçımızda, Konferans Ligi'nde Kupyon deplasmanında 3-1'lik

0: üstünlüğümüz sürüyor. Oradaki 3-1'lik üstünlük de Kupyon deplasmanında 3-1'lik üstünlükten bahsettiğimiz kısımda oradaki 3-1'lik üstünlük de Onaçu'nun, Muhammed Salah'ın ve Jou'nun golleriyle geldi diye hatırlatmış olayım, sizlerle paylaşayım. Bu arada az önce oyuna giren bir isim Ers Muçi, Aral Şimşir çıktı, Ers Muçi girdi. Diğer değişiklikleri hatırlatalım. Karşılaşmada 10. dakikada Onaçu çıkmak durumunda kalmıştı. Jou girmişti. Kaldı ki Onaçu çıkmadan golünü kaydetti. Jou girdikten sonra golünü kaydetti. Katkısını da sürdürüyor oyun anlamında. Hatırlatayım. 55'te 3 değişiklik geldi. Temsilcimize Trabzonspor'umuzda Folcarelli, Fabinho ve Saviolo gibi isimleri oyunda görürken Muhammed Salah, Mendy ve Ozan Tufan oyundan çıkan isimlerdi. Hatırlatayım. Aytekin Akay, Onaçu'nun oyundan çıkışıyla ilgili, o beklenmeyen çıkışla ilgili ne düşünüyorsun, neler söylersin? Sonrasında her iki isimin de gol katkısını hatırlıyoruz.
1: Evet, Beşiktaş maçı da az önce dedim ya, Türk takımlar önce Türkiye Ligi'ni düşünüyor. Avrupa'da aslında tam tersi olması lazım. Yıllardır içeride böyle lokal
0: sakatlanarak çıktı tabii Onaçu. Beşiktaş maçına her ne kadar düşünse de ne kadar yetişir.
1: Evet.
0: Söz sende. Pardon, böldüm.
1: Evet. Dijon'u zaten deneyecekti hoca. Biraz daha mecbur oldu belki ama en Beşiktaş maçı için Dijon de lazım Trabzon'a. Bu anlamda Dijon'un girmesi zaten Onaçu gibi. O da ilk hemen maça girer girmez golünü buldu vesaire. İkinci araya golle başladı. Ama burada önemli olan şu. Thomas Hoca tabii bir kazanma kadrosu çıkarsa da rotasyon kadrosu çıkar. Hemen hemen her oyuncuyu deniyor. Yani Türkiye'de biliyorsunuz Ziraat Kupası gibi düşünün. Ziraat Türkiye Kupası'nda da hocalar ne yapıyor? Asıl ligde yer alamayan, görev alamayan, forma kapamayan oyuncuları olabildiğince değerlendirmeye çalışıyor ve görmeye çalışıyor. Tabii Thomas Reis de bu maç için biçilmiş kaftan. Hem Beşiktaş maçı için iyi bir antrenman maçı bence bu. Beşiktaş maçı için. Tabii sakatlık vermemesi lazım Trabzon'un. Sakatlık vermese daha iyi olurdu ama Volkari'yi deniyor. Mendy gerçi oynayamayacak Beşiktaş maçında. Mendy, Bouchard'i bence ilk yarıda iyiydi. Bouchard'i yine iyi. Tabii burada en önemli şey buradan galip dönmek. Yani Dijon'uyla, Onaçu'yla, Saviola'yla hepsi tabii sakatlanmamak bence en önemli şey burada sakatlanmamak. Yani Türkiye'ye bir sakatla gitmemek kısmıydı en önemli kısım. Bouchard'i mesela ilk yarının iyi yerindendi. İkinci yarıda da ayakta kalan Trabzonlu oyunculardan biri. Bordo Mavi oyuncular, takımın iyi oyuncularından biri Bouchard'i. Hakeza Muçi. Muçi de oyuna sonradan dahil olan oyunculardan biri. Saviola gibi. Tabii burada bir prova kadar 3 puan da aldınız mı bundan iyisi daha ne olur? Bu en güzel şey, sonuç olur. 3 puana da yakın Trabzon. Bu saatten sonra, bu dakikadan sonra skor değişmeyecektir. Ama bundan sonraki maçlar herhalde Trabzon en kolay maçlarından birini oynadı diyebilirim. Benim dikkatimi çeken önemli şeyi söyleyeyim. Trabzon çok fazla korner kullandırdı rakibine. Yani şimdi hep Fatih Hoca zamanında eleştirdiğimiz takım da aynı şeyleri yapıyordu. Rakibine çok fazla alan bırakıyordu. Çok fazla alan bıraktığınız zaman, alan kapatmadığınız zaman rakip de cesaretlenir ve olabildiğince sizin yarı sahanızda oynar. Sizin gibi maça ortak olur. Bu anlamda ben en azından yani böyle bu deplasmanda da olsa Trabzon böyle bir rakibe karşı bu kadar korner kullandırmaması lazımdı. Hani o da bir taktik biliyorsunuz. Topu rakibe vermek, rakibi koşturmak, topun arkasından koşmak kolay iş değildir. Onu da söyleyeyim tabii. Onu becerebiliyorsanız o da ayrıca bir akıldır yani. Topu rakibe verip rakibi koşturmak en zor iş. Topun peşinden koşmaktır. Bütün takımın nefesini keser işin doğrusu. Bunu becerebilen takımlar zaten başları böyle tereyağından kıl çeker gibi alıyorlar. Bu anlamda Trabzon topu rakibe vermedi de rakip topu Trabzon'dan aldı.
0: Bu arada 90. dakikaya da 3-1'le girdik. Hala öndeyiz.
1: Evet.
0: Sağlı sollu evet, atak girişimleri oluyor, ortalar oluyor ama tam da onların olduğu yerde skor değişmiyor. Onu söyleyelim. Samet Akaydın bu arada yerde. Trabzonspor'da. O da kramp girdi galiba ayağına.
1: Evet. Kalktı şimdi bacağını, oynuyor. Evet. Burada, burada
0: yorgunluk belirtileri de geliyor.
1: Bu maçta bile yani rakibinizi böyle boğmanız lazım işin doğrusu. Trabzon'la da biraz böyle bekler yani. Rakip yani böyle biraz da bizim ligimizin altında bir takımsa. Dün Fener maçını Aston Villa karşısında Fener'i gördükten sonra biraz daha şey oldu ya. Bu maçta farklı değil aslında. Ya Trabzon her ne kadar kazansa da ya bizim Fener iyi oynarken gol yedi. Trabzon iyi oynarken gol attı. Maça skoru bir kere skoru aldı ilk devrede. Ama ya şimdi bu maçta bu kadar korner vermemeniz lazım benim fikrim. Bu kadar rakibi kendi ceza alanınıza rakibi göndermemeniz lazım. Hı hı. Yani rakip biraz çekinerek sizin sahanıza gelmesi lazım. Tabii bu ara kaleleri boş. Kale boş ama kaleci geldi kale. Kaleci korner için gelmişti. Tabii izleyemeyen dinleyicilerimiz olabilir. Korner için gelmişti. Kale boştu. Ama Trabzon yine gol bulabilirdi, buldu.
0: Buldu ve tabi 90+6'yı işaret etmiştik tam da Aytekin'e koyanlarda. Sol taraftan gelişen atakta 4-1'i buluyoruz.
1: Evet.
0: Karşılaşmada Kupyon karşısında Konferans Ligi'nde Aytekin Akay'la değerlendirdiğimiz anlarda sol taraftan gelişen atakta içeriye doğru girdi. Trabzonspor'da Muçi içeriye çevirdiğinde Franklino Ju yine oradaydı. Aytekin Akay'la değerlendirdiğimiz anlarda dakika skorda Ju ile dördüncü golü bulan Trabzonspor'dan bahsedelim. 90+2'nin içerisindeyiz an itibariyle. Bu sevinci Trabzonspor Finlandiya'da yaşıyor. Temsilcimiz Finlandiya'da yaşıyor. Kupio karşısında yaşıyor. Bir diğer tarafta da Oppenheim Beşiktaş maçını bekliyoruz. Almanya'da 11'lerin belli olduğu anda Nübel'in kalede Mourinho'nun, Akbodu'nun, Emirhan'ın, Attara'nın, Endidi Orkun, Olaita'nın, İlhan'ın, Trossard'ın, Oh'un 11'de olduğunu hatırlatalım. Tekraren Nübel kalede Mourinho, Agbodo, Emirhan, Ottara dörtlüsü savunmada. Endidi, Orkun, Olaytan üçlüsü orta alandayken İlhan sağda, Trossard solda. O ileri uçta Beşiktaş'ta. Aytekin Akay'la değerlendirmemiz sürüyor. Yavaş yavaş tabii maçın sonunda da konuşacağımız bölüme doğru yaklaşıyoruz. Aytekin Akay.
1: Trabzonspor her iki yarıda da iki gol bularak direkt skor aldı. Oyununu %100 beğenmesem de daha baskılı ve rakibini kalesine yaklaştırmaması lazımdı. Ona rağmen skor sevindirici. Tabii niye söylüyoruz? Oynadığı rakipten dolayı söylüyoruz. Asla skoru küçümsediğimizde değil. Zaten skor ortada. Bize 6 gol 4 gol atan takımlar vardı. Biz de 4 gol 5 gol atalım. Hiç olmasa bu avantajımızı da düzeltelim. Sonuçta bayrağı temsil ediyoruz. Trabzon keşke 7-1, 8-1, 9-1 yapsa şaşalı bir skor olurdu. Az önce de söylediğim gibi sonuçta Salah'ın takımı diye Muhammed Salah da burada. O anlamda Trabzon'a hem UEFA hem Avrupa'nın diğer ülkeleri, diğer futbol komiteleri farklı bakıyordur, farklı bakacaktır. Bu anlamda bu akşam buradan kazanarak Trabzon'a dönmek çok çok önemliydi. Hem lig için. Tabii şöyle de bir şey var, biliyorsunuz. Trabzon UEFA'dan elindikten sonra bir kısım bizimle arkadaşlarımız gazeteciler, ya işte hedef Konferans Ligi'ni kaldırmak olsun diye bir şey söylediler. Bu tabii onu zaman gösterir. Konferans Ligi'ni Trabzon kazanır mı, kazanamaz mı? Kazanır desek müneccimlik olur, kazanamaz desek niye göre kazanamaz diyeceğiz. Görmek lazım. Şimdi böyle step step gidecek. İşte Freiburg maçı var, Kızılyıldız maçı var, başka maçlar var. Bu anlamda ama lige bu şekilde hızlı, bol gollü başlamak diğer, yani en azından Konferans Ligi'nde Trabzon'u, diğer başka güçlü kulüpler de var, Konferans Ligi'nde Trabzon'u öne geçirecektir. Trabzon'da morallenecektir. Bu moral lige de yansıyacaktır. Hafta sonu, hafta başı, pazartesi günü Beşiktaş maçına da bu skor muhtemelen yansıyacaktır. Trabzon aslında böyle çok dördüncü golü yürüyerek attı belki ama çok da kendini yormadı. Kendini yormadan işin doğrusu ilk yarı işi bitirmişti zaten. İkinci yarıda da hem Dijon'un iki golü, arada bir gol yese de Dijon'un iki golüyle maçı kopardı. Tabii 3 puanın Türkiye için de önemi var. Az önce bahsettiğim senelerdir Avrupa kupalarında olmadığı için çok çok geriler Avrupa sıralamasında Trabzon. Bu akşam Kuzey Avrupa'nın en kuzeyinden, en kuzey ülkelerinden birinde Finlandiya'dan 3 puanla dönüyor. Bundan sonraki maçı Freiburg herhalde olması lazım. Öyle diyebiliyorum. Freiburg'sa Freiburg Almanya'da iyi durumda şu an Alman liginde. Tabii Finlandiya liginde bilmiyoruz. Finlandiya ligi nasıl bir lig? Arada Helsinki birkaç kulüp geliyor. İzliyoruz. Türk takımlarıyla karşılaşıyorlar. Görüyoruz. Ama tabii bunlar az önce stadyumdan bahsettik. Stadyumdan bahsettik. Yine bu arada Trabzon bir gol yedi.
0: Senden deneyelim Aytekin Akın.
1: Yani hiç
0: savunma hatası takımı, klasik. Orada anlaşamama, iki oyuncunun arasında anlaşamama, topun bir Trabzonsporlu'dan diğer Trabzonsporlu'ya gittiği anda arasında kalan
1: bu
0: topta.
1: Bu golü bizimkiler yer abi. Başka kimse yemez. Söyleyeyim. Bu tarz golleri bizim Türk takımları yer. İspanya takımının böyle bir gol yediğini göremezsiniz yani. Herhangi bir İtalya takımı, Fransa takımı, Alman.
0: Evet. Yemezler yani abi. Disiplinden. Alman dedin oradan bağlayayım. Disiplinden yola çıkarsak her iki oyuncunun da anlaşma problemi, ikisinin arasında giden gelen top, birinin hatta orada düşmesi, ki bu herhangi bir rakip müdahalesine bağlı bir düşme değil. İki Trabzonsporlu oyuncunun arasında kalan topu iyi değerlendiriyor Kupion'da ve 4-2'ye gidiyorlar.
1: Az önce dedim ya işte maç eksikleri, işte ilk kez oynayan tandem var orada. Yani bu sezon ilk kez oynuyorlar. Doğal olarak onlar maç içinde belli sıratıyor yani. Ben Samet'in sürekli oynasın savunan biri olarak Samet'in de bu akşam eksikleri oldu. Ama ne olursa olsun sahaya 9 kişi bile çıksanız siz kupsa 4 gol atarsınız yani. Atılır ya. Niye atılmasın? Ve maçı bitirdi hocam.
0: Maç sonu yorumu. Aytekin Akay ile birlikte Trabzonspor maçı sonunda ve Trabzonspor'da Thomas Reis'in basın toplantısında bekliyoruz. Neler söyleyeceğini merak ediyoruz. Bir diğer tarafta oyuncuların açıklamaları oldukça onu sizlere aktaracağız. Beşiktaş maçını da, Hoffenheim Beşiktaş maçını da bir diğer tarafta bekliyoruz. Yaklaşık 20 dakika sonra başlayacak karşılaşmada yine dakika skorda ilk yarıda sizlerle olacağım. Trabzonspor maçının ikinci yarısı ve maç sonunda, aynı zamanda Beşiktaş maçı önünde ilk yarıda sizlerleyim. Saatler 23 civarını gösterdiğinde yine dakika skor Trabzonspor özelinde devam ediyor olacak. Göksel'in Çağrısaraç sizlerle olacak ve diğer tarafta kıymetli mesai arkadaşım Göksel'in Çağrısaraç'ın maç sonuna da eşlik ettiğini yine hatırlatmış olayım, sizlerle paylaşayım. Trabzonspor Konferans Ligi'ne 3 puanla başladı. Bordo Mavililer'de Kupio karşılaşmasında son dakikada o gol gelmeseydi yine iyiydi ama 4-1 ile giden ve son dakikada 4-2'ye gelen bir skorla Trabzonspor galip geldi. Bunu hatırlatalım. Goller Onaçu Salah ve 2 gol Ju'dan geldi. Bu şekildeydi. Kaldı ki Onaçu'nun yerini de iyi doldurdu Ju. Onu hatırlatalım. Onaçu'nun sakatlandığı bir karşılaşma izledik. Bunu da hatırlatalım. Maç sonu yorumu Aytekin Akay'la, Taka Gazetesi'nden Aytekin Akay'la birlikteyiz.
1: Şimdi bir kere 4 gol. Galatasaray'a 4 gol. Yani Trabzon son 3 maçta 11 gol buldu. 4'ünde Galatasaray'a attı. Bu anlamda ben bu maçın Trabzon'un golcü kimliğinin, hücum kimliğinin biraz daha hücum kimliğine doğru evrildiğini düşünüyorum. Bu maç ölçü olmaz diyenler de olabilir. O olur tabii ki. Deplasmanda oynuyorsunuz. Sonuçta bir ton yol gittiniz. Şu var, bu var. Trabzon bu anlamda Galatasaray maçında da öyle. Maçta da öyle. Hem geçişi hem seti güzel oynadı. Rakiplerin eksiklerinin de etkisi vardı tabii. Ama Galatasaray sonuçta istim üstünde Galatasaray dediğin zaman ekol bir kulüp. ona 4 attınız. Norveç ekibine 4 attınız. Doğal olarak 11 gollü sonuç Thomas Reis'ten sonra 11 gol var. Karaları bağlamış bir taraftar vardı. Şimdi daha umutla biraz daha hem lige hem Avrupa'ya umutla bakan bir taraftara ve camiye evrildi Trabzon. Bunun böyle devam etmesi için etmesi lazım. Etmesi için de bu tabii maç içindeki eksikleri de not ederek ve not ettik ve gördük. Bunlar devam ediyor. Rakibe alan bırakma anlamında ve çok mesela az önce çok fazla korner vermişseniz çok fazla hücum yapmış rakip demektir. O kadar topu rakibe verip oynarsanız eski eleştiriler yeniden gelir. Saha içinde de eski maçlar nükseder. Bu anlamda Trabzon saha içindeki organizasyonunu %100 tamamlamasa da skor olarak skor asiyeleri örtse de skoru alıyor en azından. Trabzon hem ligde hem Avrupa'da bence formunu daha yakalamasa da yani %100 de oynamasa da %50'lerin üzerine çıkmış durumda. Dönüme göre bence Trabzon iyi durumda. Hafta işte Türkiye'ye dönecekler. Pazartesi Beşiktaş maçına çıkacaklar. Beşiktaş'ta Akeza birazdan maç oynayacak. O da Türkiye'ye dönecek. Hafta Pazartesi günü maçı ben çok merak ediyorum. Ya bu sezon hani şu maç ne olur diye merak edeceğim maçlardan biri Beşiktaş maçı olacak. Yani,
0: Trabzonspor'da Beşiktaş'ta ya, Trabzonspor'da Beşiktaş'ta yıllardır bekleneni bu sezon beklenenle başladı diyelim ya da öyle düzelteyim cümlemi. Yıllardır evet, beklenen evet. Bir performansı bence, bu sezon başında gösteriyor gibi duruyor her iki tarafta. Ama Trabzon'da biraz daha tabii Beşiktaş'tan ayrı tutulacak bir olumsuzluk da yok değil. Yani Beşiktaş kadar olumlu başlamadılar. Bazı değişiklikleri de göz önüne alırsak.
1: Evet.
0: Yani Vastekin'in gidişi oradaki problem.
1: Evet. Fatih Hoca'nın gidişinden sonra biraz daha farklı bir. Ama şimdi Fatih Hoca'nın dönemindeki benzer oyun anlamında kısırlık, skor anlamında kısırlık olmayacak anlamına gelmez. Ama Trabzon şu anda mevcut durumda ne? 3 maçta 11 gol atmış. Kazanıyor mu? Kazanıyor. Avrupa'da ve ligde kazanıyorsa diyecek bir şey yok. Sahasındaki eksikleri de görmek gerektiğini ben altını çiziyorum. Unutmamak lazım. Çünkü stoperlerdeki işte o dediğimiz bu golü sadece Türk takımları yer. Oradaki stoperler Türkiye Ligi'nde siz büyük maçlarda çuvallarsınız yani. Kup sizi bir kup takmaz ama Galatasaray, Fener, Beşiktaş kup takar yani. O anlamda Trabzonspor'un deplasman galibiyeti bir Türkiye'nin puanı için çok iyi. Çok önemliydi. İkincisi kendi puanı çok düşüktü. Onu bir de oynamayan oyuncuları gördük. Mesela Bouchard'ı biliyorsunuz ligde yok kadroda. Nerede var? Türkiye Kupası'nda ve Avrupa'da var. Şimdi arkadaş Bouchard'ı aldıran sen, kadroya almayan sen. Hocam yapma ya. Yani Bouchard'ı bu akşam gördükten sonra biraz üzüldük işin doğrusu. Ben hani böyle çok işte bu diyeceğim bir oyuncu gibi değil ama ya o kadar şey oyuncu var ki takımda bu şahane havada karada oynar yani. Bu anlamda biraz bu akşam üzüldüğüm konulardan biri de bu şahane performansını gördükten sonra keşke lig kadrosunda olsaydı diyorum.
0: Peki biraz da oradan Beşiktaş tarafından değerlendirdiğimde yani Süper Lig maçını pazartesi oynanacak karşılaşmayı Trabzonspor tarafı değil de Beşiktaş'tan sen ne değerlendirdiğimde neler söylersin bir Trabzonsporlu gözüyle Taka Gazetesi'nden Aytekin Akay ile konuşuyoruz Trabzonlu gözüyle. Bununla beraber oradan tabii Beşiktaş'ın Hoffenheim deplasmanına ilişkinde birkaç yorumunu alacağım. Önce Beşiktaş tarafını değerlendirelim isterim seninle. Pazartesi maçı öncesinde.
1: Trabzon moral döneceği için böyle ama Beşiktaş da o akşam galip gelip Türkiye'ye dönerse o da moralli olur. Moral motivasyonu yukarıda olur. Beşiktaş'ın ben mesela Alanya maçında biliyorsunuz Alanya maçını kaybetti. Enteresan. Hani hoca etkisi bütün yorumcular işte bu hoca geldi İtalyano iş farklı bir yere gittiği iyi düşünmüyorum. Öyle olduğunu düşünmüyorum. Bu takımda değişiklik var. Takım geçen sezon evet skor olarak da üzerinde. Trabzon'da skor olarak Fatih'teki dönemine göre biraz daha farklı bir yerde. Ama bu her şey sahasında hallolduğu anlamına gelmiyor. Beşiktaş da sürprizlere açık lig için. Trabzonspor da tamam ya bu takım şampiyonluğa oynuyor da diyemezsiniz. Beşiktaş'ta kesin Beşiktaş'ta şampiyonluğun en büyük adayı diyemezsiniz. Bence Galatasaray faktörü hala çok net şekilde ortada duruyor. Galatasaray her ne kadar Avrupa'da 4 farklı mağlup da olsa, Fenerbahçe 6 farklı mağlup da olsa ben Galatasaray ve Fener'in bu şampiyonluk faktöründe önde olduklarını düşünüyorum. Ama Beşiktaş'ta heyecanlı bir teknik adam var. Trabzon'da da farklı değil, o da heyecanlı. Beşiktaş'ta varyasyonlu bir takım var. Trabzon'da onu daha göremedik, göreceğiz. O hoca biraz yeni. Ama Beşiktaş ligdeki o yükselişini Trabzon'da devam ettirir mi, ettirmez mi? O biraz da bu akşamki Hoffenheim maçına bağlı diye düşünüyorum.
0: Peki. Aytekin Akay aynı zamanda Hoffenheim maçına bağlı dediğin noktada Beşiktaş'ın 11'ini tekrar hatırlatayım ve oraya ilişkin de ekleyeceğin farklı bir şey var mı diye son kısımda sana sorayım. Hoffenheim Beşiktaş maçı öncesinde yaklaşık 10 dakika kalan karşılaşma öncesinde Rübel Kale'de Akbadu Emirhan ikilisi bugün stoper tandeminde yer alacak. Sağ bekte Murillo, solda Ohtara. Ndidi Olaytan ikilisinin önünde Orkun orta alanda. İlhan sağ tarafta, Trossard sol kanatta. Oh ileri uçta Beşiktaş'ta. Tabi Bilaoğlu'nun mide problemi sebebiyle kadroya dahil edilmediği durumunu hatırlatalım, sizlerle paylaşalım. Semih Kılıçsoy, Ahmet Sami Bircan, Miretti, Poku, Kartal, Salih Özcan, Yasin Özcan, Ümit Akta, Yalo, Rıdvan Yılmaz, Taylan Bulut ve Doğan Alemdar gibi yedekler var. Beşiktaş'ın temsilcimizin 11'inde. Bauman Hoffenheim'de kalede. Bu arada Ozan Kabak da rakibimizde 11'de stoper tandeminde. Makida ile birlikte. Kufal sağda, Bernardo solda. Aynı zamanda Burger, Walter Burger onu görüyoruz. Bir diğer tarafta Abdullahu orta alandayken Aslani hemen önünde. Bu iki ismin Fisnik Aslani görev alacak Hoffenheim'de. Solda Dahim, sağda Kramaric, ileri uçta ise Adam Lozek görev alıyor Hoffenheim takımında, Alman temsilcisinde Aytekin Akay.
1: Yani Beşiktaş ideale yakın kadroyla çıkmış.
0: Evet.
1: Çıkabileceğini iyi kadroyla çıkmış. Daha ne yapsın? İtalyan'ı bu maçı kazanmak istiyor. En azından kaybetmemesi lazım. Onu da biliyor zaten. Onu bildiği için ideale yakın 11 sürmüş. Trabzon maçını da hiç düşünmemiş bence. Trabzonspor'un hocası Beşiktaş maçını düşünmüş ama bence net şekilde. Ama tabii rakipler çok farklı. Yani bir yanda Hoffenheim var, bir yanda Kups var.
0: Vincenzo Italiano'ydu zaten. Genellikle Avrupa kupalarındaki, Avrupa'daki bu performanslarıyla hatırlardık. Biraz oradan yola çıktığımda Italiano tarafında evet. Çok fazla yabancılamıyorum, yadırgamıyorum açıkçası bu 11'de.
1: Evet. O da şey adam, hem heyecanlı hem enerjik bir adam. Takımı da olumlu etkiliyor onun enerjisi. Bizim taraftar, Trabzon taraftar Fatih'teki en çok eleştirdiği konu Sağ kenarındaki düşük motivasyonlu haliydi. O anlamda Italiano hiçbir şey yapmasa bile takıma enerji ve motivasyon veriyor. Bence bu da önemli bir şey. Çünkü oyuncu sağ kenarına bakar yani. Hocam ne yapıyor ya? Oyuncu ne yapıyor? O yoksa bıraktılar mı maçı? Maç gitti mi diye bakar yani. O anlamda bu da önemli. Ben Beşiktaş'ın bu akşam İnşallah 3 puanla döneceğine inanıyorum. İnşallah 3 puanla döner. Trabzon'daki maç sakatlık vermesin. Trabzon'da da güzel bir maç olsun. İki takım da böyle. İki takım da deplasmandan, biri Almanya'dan, biri Finlandiya'dan Türkiye'ye dönecek. Yorgun olabilir. Kolay değil. Uçak yolculuğu, oradan oraya git, kamp, otel, onlar kolay işler değil. Bu takımların içinde olanlar zaten biliyor. Muhabirler çok iyi biliyor, gazeteci arkadaşlar. İki takım da yorgun olabilir ama pazartesi ben bu akşamki Beşiktaş maçını izledikten sonra pazartesi için en azından böyle iyi mücadele gücü yüksek maç izleyeceğimizi düşünüyorum.
0: Peki.
1: Bu arada deplasman yasağı da biliyorsunuz. Deplasman yasağı için iki kulüp de olumlu cevap verdi. Önce Trabzonspor sonra Beşiktaş. Deplasman yasağı hiçbir takımda olmaması lazım. Yani Fenerbahçeliler Galatasaraylılar Fenerbahçe stadyumuna gidip özgürce maç izlemesi lazım. Tabii arka planda başka şeyler oluyor olmuyor, güvenlik şeyleri var. Onu adli mercilerimiz daha iyi, bizden daha iyi bilir. şehrimizi yönetenler daha iyi bilir ama ben taraftarın her deplasmana özgürce gitmesine yanayım.
0: Peki. Aytekin Akay, teşekkür ediyorum. Tabii bu deplasman yasağınıza çok konuştuk. Hala konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz gibi duruyor. Durmuyor değil. Hatırlatalım.
1: Evet.
0: Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık diyeceğim.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sizlere iyi yayınlar diyorum.
0: Sağ olun.
1: Dinleyicilerimize selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum.
0: Teşekkürler. Aytekin Akay ile konuştuk. Onunla değerlendirdik hızlıca. Bir diğer tarafa Trabzonspor'un 4-2'lik deplasman galibiyeti sonrası Avrupa'da Konferans Ligi dönüşünde birden UEFA Avrupa Ligi'ne döndüreceğiz rotayı. Hoffenheim Beşiktaş karşılaşması maçı önündeyiz. Tabi burada maçın en önemli faktörü Ndidi tarafında bastırılan yorumlar var. Sizlerden gelen mesajlar da var. Sizlerden gelen sorular da var. 0212 273 10-10'dan mesajlarınızı göndermeye devam edin lütfen. Belki yayının telaşıyla ilk etapta Trabzonspor tarafında soru cevap ağırlıklı ilerleyemedik ama 0212 273 10 0212 273 10-10'dan mesajlarınızı gönderiniz lütfen. Oradan detaylandırmaya, konuşmaya devam edelim. İbrahim Yavuz bizlerle. İbrahim Yavuz hoş geldin. Selamlar.
2: Merhabalar. Hoş bulduk. Belki selamlar.
0: Trabzonspor'un 4-2'lik galibiyetini nasıl yorumlarsın? Karşılaşmada öne çıkarttığın detaylar, oyuncular neler olur? Ben şu açıdan baktım, şunu fark ettiniz mi dediğin bir öne çıkartacağın teknik taktik açıdan bir detay var mı? Özellikle onu merak ederim. Senin böyle maç önlerinde ya da düzeltiyorum maç içinde, devre arası veya maç sonlarında bakış açına da bu konuda güvenirim İbrahim Yavuz.
2: Eyvallah, şunu söyleyebilirim. Yani ilk yarısı çok iyi bir Trabzonspor ama özellikle değişikliklerden sonra çok çabuk dağılan bir Trabzonspor vardı. Hatta kaçan penaltı ve ondan sonra yine oyunu bir hayli rakibe teslim ettiler. Tabii orada yani anlaşılabilir şöyle bir durum vardı. Şimdi savunmanın merkezinde Samet'le Cenk ilk defa beraber oynuyorlar. İşte Melih de sol bek oynadı. Şimdi baktığın zaman savunma dörtlüsü ilk defa bir arada merkezi. Yani ciddi o anlamda bir rotasyon var savunma düzeninde. O da ister istemez işin savunma tarafıyla problemin içine itiyor. Kornerden yedikleri gol tabii orada Onana'nın evet bir beceri var, oyuncu becerisi ama tabii kalecinin en azından öngörmesi gerekiyor topun düşeceği yeri. Ya oyunun bütününe baktığında, teknik direktör davranışına baktığında gayet geldiği günden bugüne sürekli gelişen ama şeyden eminim mesela şöyle bir yorum yapacağını düşünüyorum ben Thomas Reis'in maçın sonunda. İşin eksiklik tarafından da bir şey anlatacağını, yani işin savunma tarafıyla, takım savunması ile ilgili eksiklerini de dile getireceğini düşünüyorum. Şeyi çok beğeniyorum, Franculinho'yu çok beğeniyorum. Hatta şöyle, yani bir tık daha çabuk bir oyuncu olabilse, gerçi şey de dersin ya, bu kadar çabuk olsa da biz alamayız diyebilirsin.
0: Evet.
2: Ama yani o sakatlık sonrası ağırlığı biraz üzerinde kalmış, onu atabilirse bence çok klas bir oyuncu yani. Tek sorunu ağır bir oyuncu yani hani çabuk hareket edemiyor, biraz onun problemini yaşıyor. Hatta son atılan golün başlangıcında da ben bile izlerken duygularıma yenildim. Ya vursana, kaleci kalede yok, hatırlayalım pozisyonu, kaleci öndeydi, vurmadı. Yine yani ben izlerken ben yenildim duygularıma, ben kaleye vururdum oradan, o vurmadı. Daha sağlıklı atak sonlandırmaya gitti ve sonunda tabii Muçi'nin de orada bireysel becerisiyle oyunu sonlandırdı. Yani Trabzonspor gelecek adına bir hayli heyecanlandırıyor bence. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu Şampiyonlar Ligi dönüşü onları belli ki bayağı yıpratacak belki. Yani orada Trabzonspor'un ben yani sezonun bütünüyle ilgili ciddi ligi domine edebileceğini düşünüyorum. Yani Konferans Ligi de burada onlar adına da çok belirleyici olacak. Yani orada da bir hayli yukarı gitmesinin mümkün olduğunu düşünüyorum. Yani Trabzonspor o yüzden beni bütünüyle ilgili hem ligde hem de Avrupa'da heyecanlandırıyor.
0: Tabii Trabzonspor'dan çıkıp biraz da Beşiktaş'a döneceğim. Trabzon'a eklemek istediğin farklı bir detay yoksa. 4-2'lik galibiyetle ayrılıyoruz Finlandiya'dan.
2: Yani değerli, kıymetli. Çünkü özellikle Galatasaray Fenerbahçe'de çok ciddi anlamda hayal kırıklığı yaşadık. En azından Trabzon moralimizi yerine getirdi. Benzer durumu da Beşiktaş'tan bekliyorum açıkçası. Şu an şeyi de görebiliyorum. Şahane bir atmosfer, bir kere onu söyleyelim. Yani müthiş bir seyirci, koreografi falan da şahane. Beşiktaş'tan iki sezonun başından beri bunu söylüyorum. Teknik direktör üzerinden okuduğumda çok ümitliyim. Yani çok iyi bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Çok iyi bir eğitici olduğunu düşünüyorum. Ki bunu sezonun başından beri dile getirmeye çalışıyorum. Zor mu? Zor, evet. Yani Beşiktaş en iyi olduğu dönemde bile işin o savunma kısmıyla, takım savunması ile ilgili tarafı halledemedi. Onun sorunlarını yaşıyor. Savunmanın merkezinde bireysel anlamda oyuncu tekrarını halledemedi. Zaman zaman çok iyi işler yaptı ama çok da fazla dalgalandı ki o da kolay değildir. Ya belki düşünebiliyor musun? Son birkaç senedir Beşiktaş Kasım ayını göremiyor ya. O durumdaydı Beşiktaş. Bugün şampiyonluğun en güçlü adayı olarak bahsediyorsun Beşiktaş'tan. En organize takımı diyebiliyorsun. Hala eksikler olsa bile. Burada teknik direktör davranışının ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu akşam da aslında son durumlarını test etme açısından da önemli bir karşılaşma.
0: Peki. Devam ediyoruz. İbrahim Yavuz'la birlikte konuşuyoruz. Beşiktaş tarafında 11'i de hatırlatalım. İbrahim Yavuz 11'i de konuşalım. Tabii. Orayı da tekrar bir hatırlatayım, değineyim. Hoffenheim Beşiktaş karşılaşması öncesi UEFA Avrupa Ligi aşaması, lig aşamasında UEFA Avrupa Ligi'nde. Beşiktaş'ta Nübel kalede. Emirhan Akbado ikilisi stoper tandeminde yer alacak İbrahim Yavuz. Mourinho sağ bekteyken Ohtara solda. Endidi Olaytan Orkun üçlüsü orta alanda. İlhan sağda, Trossard sol kanatta. Oh ileri uçta Beşiktaş'ta. Tabi arada sana seslenirken 11'i okurken İbrahim Yavuz, senin de sanki 11'deymiş gibi böyle bir araya sıkıştırıldığın bir anons olmuş oldu benim için bu 11'i okumak İbrahim abi. Ama tekrar tekrar şöyle bir yedeklere de bakayım işin esprisi bir yana. Doğan Alemdar, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Yalo, Ümit Aktağ, Yasin Özcan, Kartal Yılmaz, Salih Özcan, Poku, Miretti, Semih Kılıçsoy ve Ahmet Sami Bircan gibi genç isimler de var.
2: Şöyle maç önünde okuduğum yorumlarda hep Ümit Aktağ da şeydeydi, ilk 11'de okumuştum. Orada da hep şunu düşünüyordum, yani Ümit Aktağ'ın aslında genel sorunu, bence bugün hala ondan faydalanmamasının temel sorunu, sebebi hiç dörtlü savunmanın oyuncusu olmadı Ümit Aktağ. Hep üçlü savunmaların, bak Göztepe'de öyle, Alanya'da öyle, Fransa'ya gitti yanlış hatırlamıyorsam, Fransa'da öyle. Bak dikkat et, hep üçlü savunmanın stoperi oldu, savunmacısı oldu. Herhalde şu an o uyumla ilgili sorun yaşadığı için, çünkü Emirhan, Agbadu, Jalon'un olduğu yerde Ümit Aktağ'ın şu an süre alması gerekiyor normalde. Ama hala ona süre vermiyorsa muhtemelen o üçlü savunma alışkanlığından dörtlü savunmaya geçişin sıkıntılarını antrenmanda yaşıyor ki hoca hala onu sahaya göndermiyor. Benim en çok ilgimi çeken durum o oldu. Bekliyordum çünkü açıkçası, hani böyle bir şey yaparsa nasıl bir reaksiyon gösterir. Demek ki hala yeterli görmedi, göndermiyor henüz sahaya Ümit Aktağ.
0: Ümit Aktağ konusunu Emre Eren'le de detaylandırdın A-Spor'da. Ama ben Ümit Aktağ konusunda Beşiktaş'ın sorunun Ümit Aktağ ile çözeceği bir problemi yok diye düşünüyorum. Yani ya, sorunun çözümü Ümit Aktağ değil gibi düşünüyorum. Emre Eren'e o gün katılmamıştım.
2: Hayır, şöyle ya, ben Ümit Aktağ gelir problemi çözer demiyorum ama sonuçta bir oyuncu oraya getirildiyse ve orada da hala problem yaşanıyorsa hala en azından o oyuncuya bir şans verilir yani, hani onunla da bir oyunu görürsün. Yani
0: diyorsun ki 25-26 sezonunda 30 maç çıkaran Ümit Aktağ neden değerlendirilmiyor diyorsun.
2: Uluslararası deneyimi olan bir oyuncudan da bahsediyoruz belki, yani en azından bunu denemen lazım ama neden denemediğini, o bahsettiğim sistemde üçlü dörtlüden dolayı değerlendirmediğine ben inanıyorum.
0: Yani unutmamak gerekiyor, Avrupa Şampiyonası'na galiba bir alt kategoriyle gitmişti milli takımda ama nereden, Fransa birincilikten Rennes mi Toulouse muydu, hangi takımdan geldi onu tam anımsayamadım.
2: Alanya ya tarafını. Evet, ben de unuttum. Şimdi ne,
0: bakmak lazım
2: yanlış,
0: bir tekrardan. Evet, Rennes'di evet, galiba. Yanlış. Rennes hani böyle yok değil, yanlışım var. Peki ikinci dediğim Toulouse.
2: Toulouse'dan yani geliyor. Daha çünkü ya merak ettim çünkü hani özellikle yurt dışında Fransızlar falan onu oyuncu tercih ederken iyi analiz ederler. Bizim gibi biliyorsun öyle bakmazlar bir iki maça. Ya Göztepe, Alanya üçlü oynayan oyuncu, üçlü oynayan takıma transfer olmuş. Aslında kendi sistemlerine uygun olduğu için oyuncuyu oraya davet etmişler.
0: Bu arada Beşiktaş'ta da Hoffenheim Beşiktaş maçında da İlk dakikadayız. Karşılaşma başladı. Temsilcimize başarı diliyoruz. Karşılaşma özelinde dakika skorda sizlerleyiz. İlk yarıda ve devre arasında sizlerle birlikte olacağım. Detaylandıracağım.
2: Bunu söyleyeyim. Evet. Yani mesela bu maçla ilgili yine daha henüz mesela birinci dakika yine savunmanın merkezinde ya o kadar fazla dağılıyor ki Emine. Şimdi diyeceksin ki abi birinci dakikada nereye dağılabilir? Şimdi bir tane top atıldı merkeze. Hemen pozisyonunu boşaltıyor. Hemen öne gidiyor. Ya şimdi çok fazla öne gittiğinde yanındakini de bozuyor. Yanındaki zaten bence yani Beşiktaş tarihinin hani harcanan para karşılığındaki verim anlamında tarihin en kötü oyuncusu olabilir Akbadu yani. Hani korkunç bir bonservis ama bir o kadar eksik oyuncu performansı ve gelecek adına hiçbir şey vaat etmeyen oyuncu performansı. Yani ben bu maçla ilgili Beşiktaş adına yine belirleyici olan Emirhan'la Agbadu'nun arasındaki uyum olacağını düşünüyorum. Yani onda bana çok bundan önceki maçlarda olumlu sinyal vermedi.
0: Peki. Değerlendiriyoruz. Değerlendirmemiz sürüyor. İbrahim Yavuz'la birlikteyiz ve İbrahim Yavuz, Beşiktaş tarafını konuştuk ama biraz da Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Şampiyonlar Ligi'ne döndüğümüzde işlerin biraz daha kötüye gittiği o senaryoya dönelim mi? Yoksa buralar iyi mi? Buralarda mı kaldıyız?
2: Yo, dönelim. Problem değil. Yani ama oraların yani analiz edilmedikten sonra bize bir faydası yok. Bu arada çok net bir pozisyon direkten döndü Hoffenheim'in topu Merk.
0: İyi başladılar. Yani işte Beşiktaş, az önce de duran toplar Beşiktaş, tehlike yaratmışlar.
2: Şey oldular yani mahkum. Yani çıkamadılar bir türlü. Tabii ister istemez savunmada da işte yaslanırken yaşadığı sıkıntıları yaşadı. Neyse ki top direkten döndü. Ya Fenerbahçe Galatasaray'la ilgili yani öz eleştiri yapacaksak, analiz yapacaksak eyvallah, tabii ki faydası var. Ama iki takımın teknik direktörü de hiç buraya yanaşmadı. Şimdi biz ne söylesek bu anlamda bir kıymeti yok. Yani ben duymadım Okan Buruk'tan gelişim adına bir şey, eleştiri duymadım. Aynı şekilde İsmail Kartal'a göre daha problemli. Yani o ikinci yarı 62. dakikaya kadar aslında işlerde bir problem olmadığını söylüyor yani. Şimdi ne olacak ki bu düşüncenin nasıl oyuncuya faydası olacak belki bilmiyorum yani. O yüzden ikisinin de gelecek adına bu düşünceye sahip teknik direktörlerle işinin bir hayli zor olduğunu düşünüyorum ya.
0: Peki. Fenerbahçe tarafında tabii biraz daha ağır bir sonuç, ağır bir skor İbrahim Yavuz.
2: Çok ağır.
0: 4-1'in yanında 6-0'lık ve Aston Villa'ya karşı alınan deplasmanda alınan bir skor. Kaldı ki Galatasaray tarafında daha zor bir rakip belki, belki değil daha zor bir rakip, daha formda bir rakip. Evinde olmasının belki de biraz da hani 50'den 60'tan sonra kesildi ya goller. Evinde olmasının ya, belki o, de biraz avantajını.
2: Orada şöyle yorumluyor.
0: Ama yani her iki tarafta da benzer hatalar. Hatalar. Tabii. Al birini vur ötekine diyorlar ama bence Fenerbahçe yine orada daha çok düşünmesi, daha çok böyle şapkayı önüne koy dersin ya, onu yapması gereken taraf.
2: Ya belki bu tarafı anlayabilirsin yani. Hani tabii ki çok eleştireceğin konuda var Galatasaray tarafında ama yine yani olabilecek en güçlü organizasyon ama Fenerbahçe tarafı öyle değil ki.
0: Evet.
2: Yani Fenerbahçe öyle çok güçlü organizasyona bir takımla karşılaşmadı. Ve yani ona rağmen bu kadar çabuk kırılması ve işin sonunda bütün olayın bireysel oyuncu üzerinden anlatılması, İsmail Yüksek üzerinden anlatılması korkunç bir şey yani. Hani İsmail Kartal'ın hani o 99 puanda kaldığı dediğim dönem ve sezona başladığından beri yani bir tane, bana bir tane ya Fenerbahçe'nin yani hoca geldiği günden beri bir tane olumlu bir şeyini ben göremiyorum yani. Ne açıklamalarında görebiliyorum, ne oyunda görebiliyorum. Bir yarı Lyon, bir yarı Roma. Elde başka hiçbir şey yok Fenerbahçe'nin. Bu kadar maç oynamış Fenerbahçe.
0: Evet.
2: Yok elde Roma hiçbir
0: maçı,
2: şey yok.
0: Roma maçı hepsinden bir tarafa farklı değerlendirilebilir sanki. Ne dersin? Hepsinden ayrı.
2: Bir yarı. İkinci yarısı.
0: Yine İki. Sürdürülebilir bir futbol yok tabii bak. Yine bir yarı yok diyorsun. Ki. Yine belli bir noktalara değiniyor.
2: Yani ilk yarısı yine yoksun. İkinci yarısı. Yani ama şimdi bu kadar dalgalanır mı? Lyon maçı mesela en yine övülen maçlar. Tamam çok iyi bir ilk yarı. İkinci yarı. Orada da oyun gidiyordu. Yani bu çok fazla şey olumsuzluk var Fenerbahçe'de. Ben mesela İsmail Kartal'ın Eyüpspor maçından sonra hani normalde yani bırakması Fenerbahçe adına çok daha iyiydi. Çünkü milli araya gidecekti Fenerbahçe. Çünkü İsmail Hoca'nın bu işi götüremeyeceği o kadar belli ki. Şimdi oyuncuyla da götüremiyor. Önceden yine oyuncu iletişim falan diyordu. Bak şimdi iletişim tarafında da sorun yaşıyor. Yani o tarafla ilgili de ciddi problem
0: var. Maalesef.
2: Bu gelecek adına Fenerbahçelileri ciddi problemin içine itiyor. Bu ara Beşiktaş
0: ikinci dakikadayız.
2: İkinci defa rakip yarı sahaya iyi geldi. Yine benzer bir atak. Orkun'la iyi. Evet, Orkun'la
0: biraz
2: iyi
0: daha
2: bir
0: hızlı olabilse sağ tarafta. Biraz daha hızlı olabilse Beşiktaş'ta. O desteği biraz daha hızlı görse Orkun. İlhan'dan. İlhan çok yavaş kalmış. Orkun topu aldığı andan itibaren. Sağ arkada İlhan var. Efendim yanlış görmüyorsam. Doğru, İlhan. Belki içeriye hızlı kat etse, Orkun'la beraber hareketlense, ama çok çok yavaş. İlhan orada en arkada tehlike yaratabilecek pozisyonda. Ama Orkun'un da tabii kafasını kaldırıp onu görünceye dek etrafına da 2-3 Hoffenheim'li oyuncu gelirdi. O da ayrı konu tabii İbrahim Yavuz.
2: Evet evet, ama orada zaten başka da bir şey yapamazdı ya belki. Yani en iyi yapacağı şey oydu artık o saatten sonra yani.
0: Evet. İbrahim Yavuz, senin hep az önce de dediğin gibi 2-3 ayrı Beşiktaş tehlikeli atağını izledik dedin. Bir de direkten dönen topu var. Hoffenheim tarafında da tehlikeli ataklar, tehlikeli girişimler yok değil. Senin detaylandırdığın noktadan yaklaştığımda biraz Vincenzo Italiano'nun oyununu beğenen bir İbrahim Yavuz. Ben sezon başından bu yana gördüm.
2: Ben
0: en iyisi İtalyano... ya da dedim. Aralarında en iyisi dedin dört büyükler özelinde. En azından öyle bağlayayım konuyu.
2: Şöyle, ben oyundan ziyade teknik direktör davranışı bir kere önce çok önemli. Yani ben Italiano gibi davranan insanların kolay kolay kaybedeceğini düşünmüyorum. Yani onun takımında oyuncu gelişir, onun takımında oyun gelişir. Belki şampiyon olamaz Beşiktaş bu sene. Ama eğer Beşiktaş sabırlı olursa Italiano'da, bir sene sonra, ondan sonraki senelerin nedir o, şampiyonluk adına ambargo koyar. Çünkü bu düşünce çok sağlıklı bir düşünce. Çok iyi bir teknik direktör davranışı. Oyun olarak da evet, diğerlerine göre oyun olarak onların da önünde. En azından bunlar kadar dalgalanmıyor. Yani bir ortalama Beşiktaş oyunu öngörebiliyorsun. Ama Fenerbahçe ile Galatasaray çok fazla dalgalanıyor yani. Kestiremiyorsun Galatasaray ile Fenerbahçe'yi. Hangi Fenerbahçe, hangi Galatasaray ile karşılaşacağını kestiremiyorsun. O yüzden Italiano'yu diğerlerinden ayırıyorum belki. Italiano
0: bugün anlamda... Peki bu söylediklerin ataklar, söylediğin ataklar da dahil mi bugüne dek söylediklerin içerisine, ya da bugün Beşiktaş'ın bu yani başlangıcı Beşiktaş... biraz da erken mi tabii, konuşmak tabii. için bu başlangıç
2: özelliği? Yok ya, tabii ki şöyle şunu söyleyebilirim, ama mesela başlar başlamaz kalesinde bir pozisyon veren ama hemen ona cevap veren, oyunu hemen rakip yarı sahaya götüren. Şimdi oyunun bütününe, yani senin de önünde ekran vardır, şimdi sen de görüyorsun oyunun bütününü. Evet. Yani gayet bloklar arası mesafeye bakıyorsun, oyuncuların davranışına bakıyorsun. Evet, çok güzel yani, hani şunu diyebiliyorsun ya, evet bu takım ya oturmuş çalışmış, bir teknik direktörle zaman geçirmiş diyebiliyorsun yani. Ama Fenerbahçe'de bunu diyemiyorsun. Stoperin nerede olduğu bellidir, merkezdeki oyuncuların yerleri belli değil. Mesela İsmail Yüksek Italiano ile o yaptığı hataları yapmaz. Yapamaz yani. Yaptırmaz ona Italiano. Çünkü onu orada topla buluşturmaz Italiano. Tamam, İsmail Yüksek'in yaptığı hata da, ama teknik direktörü de hiç çaba sarf etmiyorsa, ben İsmail Yüksek'in, şimdi aklıma geldi bak seninle konuşurken, Vincenzo Montella ile amil takımda böyle hataları var mı İsmail Yüksek'in? Ben mesela hatırlamıyorum şu an.
0: Yok, 10. dakikanın içerisindeyiz, İbrahim Yavuz'a
2: dedik. Geçti mi mesela, belki hatırlıyor evet. musun? Ben bir hatırlayamadım yani orada böyle bir hata.
0: Ben de bir hafızayı yokladım o sırada olamaz. Sessizlikte.
2: Mesela Jesus'un İsmail'e, değil mi yani, sen 1-2 3. defa topa dokunma demesi aklıma geliyor.
0: İbrahim Yavuz'la birlikteyiz. 10. dakikayı geride bıraktık. Hoffenheim Beşiktaş maçında 0-0'lık eşitlik olsa da hareketli bir karşılaşma izlediğimizi hatırlatalım. Beşiktaş tarafında daha hareketli. Beşiktaş tarafında daha istenilenlerin en azından bir nebze de olsa sahada karşılığını görebildiğimiz bir oyun. İbrahim Yavuz da böyle özetlemeye çalıştı az önce. Yanlış analiz etmiyorsam, yanlış evet, özetlemiyorsam. Yani, 11.
2: Tam
0: dakikayı
2: anlamıyla gördük. Öyle belki yani. Daha derli toplu Beşiktaş yani, ve çok kısa sürede hemen oyuna ortak olan Beşiktaş. O yüzden yani önemlidir. Bizim ihtiyacımız olan Berk Montella gibi, işte sürekli problemi dışarıda arayan değil, sürekli oyuncunun gelişimine talip olan, ya hakem de eksik ama biz de eksiyiz diyen insanlara ihtiyacımız var. Çünkü onlar bizi geliştirecek yani. Ha, gördük işte, bunları denedik değil mi yani? Hı hı. Okan Hoca ile deniyoruz. Şeyle deniyoruz. İsmail Hoca diye. Bak, İsmail Hoca ile kaçıncı denememiz ya? Kaç oldu İsmail Kartal'la Fenerbahçe'nin denemesi?
0: 3 diyeceğim. 4 diyen de çıkar. Şaşırmam bu arada.
2: Bak evet. bilmiyorum ama hiç yani.
0: Hiç yoktan.
2: Mesela girsinler. 4 sene önceye. 4 sene önce miydi? 3 sene önce. Girsinler. İsmail Kartal'ın ilk Fenerbahçe'ye geldiğinde ki röportajlarını dinlesinler. Bir de bugün dinlesinler, maç önü maç sonu. Ben bir fark olacağını düşünmüyorum belki. Muhtemelen aynı şeyleri söylemiştir yani. Şimdi onun kime faydası olur ya?
0: Evet. Bu arada Trabzonspor 4-2 galip geldi Finlandiya deplasmanından Konferans Ligi'nde. Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş'tan da gol beklediğimiz. Beşiktaş'ta da dakika skorda sizlerle birlikte konuşup yorumladığımız anlardayız. Hoffenheim 0, Beşiktaş 0. İbrahim Yavuz'la konuşuyoruz. Son 2-3 dakikalık süreç artık bağlantı özelinde İbrahim Yavuz'la. Ona da veda edeceğiz. İbrahim abi, İbrahim Yavuz, sana gelen mesajlara döneceğim. Orada Taylan demiş bak dinleyicimiz.
2: Tabii ki
0: evet. Söylemiş. Taylan'ı sormuş. Taylan neden oynamıyor ya, demiş. Taylan'ın oynaması Taylan'ın gereken bir oyun bir 11 evet.
2: Ben de zor olduğunu düşünüyorum ya belki. Yani Taylan'ın ben hani bir ilk seferde izleme fırsatı buldum yani. Bilemedim ya. Taylan oraya getirenleri mesela orada sorgulamak daha mantıklı geliyor bana. Onun da çok eksik olduğunu düşünüyorum Taylan'ın.
0: Bir diğer mesajda İbrahim Yavuz selamlar. Seni dinlemekten keyif alıyoruz mesajını görüyorum. Hemen hızlıca Hasan Bey'in mesajı olduğunu, Hasan Temuç'un mesajı olduğunu hatırlatalım. Sizlerle paylaşayım. Dinleyici mesajlarına döndüğüm anlarda 0212 273 1010 burada ad soyad okuyorum ki böyle biraz da herkes öyle ismi anıldığında yazmaya başlıyor İbrahim Yavuz. Soruları sormaya başlıyor. Belki gelir daha ilerleyen dakikalar özelinde de mesajlarımız diye. Beşiktaş 0, Hoffenheim 0, Beşiktaş 0 dedik. 13. dakikayı geride bırakmak üzereyiz. Karşılaşma özelinde UEFA Avrupa Ligi özelinde İbrahim Yavuz sana gelen sorulardan bir diğeri A-Spor yayını ne zaman diye soran var. Onun yanında
2: gece Beşiktaş maçından sonra var. Birazdan oraya geçeceğim ben de.
0: Peki yavaş yavaş ondan dolayı da veda edeceğiz. İbrahim abiye veda ettiğimiz dakikalara doğru. İbrahim Yavuz'a inceden inceden hatırlatıyor. Ben de birazdan oraya geçeceğim. İşin esprisi tabii abi. Sözleştiğimiz dakika itibariyle. Varlığın çok kıymetli. Sağ ol, var ol İbrahim abi. İbrahim Yavuz. İbrahim Yavuz'u geçen gün Ataşehir'de gördüm diyen farklı bir dinleyicimiz. Bak nerelere gidiyorlar konularda. Peki.
2: Genelde oralardayım çünkü.
0: Oralardayım diyorsun. Peki bir diğer tarafta. İbrahim abi doğru diyorsun, iyi diyorsun ama Fenerbahçe'nin oyunu İsmail Kartal'la açıklanabilir sadece yazan bir dinleyicimiz var. Can Bey'in mesajı mesela bu. Yani İsmail Kartal'la açıklanabilir sadece diyor.
2: Yani teknik direktör üzerinden okursun. Yani başka neyle okuyacaksın oyunu? Bence öyle anlayabilirsin yani.
0: Zaten senin dediğini de çok da farklı bir yerine yani, gitmiyor konuda.
2: Aynı şeyi söylemiş yani. Benzer ifade.
0: Bir şeyi başka fark ettin mi? Onu da ben son olarak aktarayım. Tabii bu ki. Kadar maç gündemine girince biz o MHK'leri, biz o TFF'leri hepsini unuttuk İbrahim Yavuz.
2: Evet. Unutalım iyi olmuş. İsabet olmuş. Yani. İyi unutmamıza midir? Da fayda var. Yani. Onların bize bir faydası yok yani. Ya unutulmasın tabii ki. Neyse eksiklik problem halletsin birileri ama bizim işimiz değil ya o yani. Tamam konuşuldu kapandı o. Neyse hukuki süreç devam ediyor tabii ki.
0: İsmail Kartal 4 kere gitti 5 kere geldi diyor dinleyicimiz. İbrahim Yavuz'a sorabilir miyiz? Tamam. Ndidi'yi izlerken tahammül edebiliyor mu demiş.
2: Neyi?
0: Ndidi'yi izlerken tahammül edebiliyor mu demiş. Özgür Tuncel.
2: Tahammül edebiliyor mu? Ya Ndidi ile ilgili de şöyle bir bence problem var. Çok fazla savunmanın arasına giriyor değil mi? Mesela belki de dinleyen arkadaşımız ondan rahatsız oluyordur yani. Orta saha oyuncusu bu kadar stoperlerin arasına girmesi de bana çok mantıklı gelmiyor.
0: Ve bunun yanında 15. dakikanın içerisindeyiz ve saatlerimizi 22.15 yaptık. İbrahim Yavuz, eklemek istediğin farklı bir detay yoksa teşekkür edeceğim.
2: Ben karşılaşmalar üzerinde gündem üzerinde. Sağ ol. Sağ ol.
0: İbrahim Yavuz'la birlikteydik. Onunla konuştuk. Onunla değerlendirdik derken offline Beşiktaş karşılaşması özelinde 0-0'lık eşitliğin olduğunu, az önce Oh'la topu ceza sahasına taşıdığımızı ama Oh'un yerde kaldığını, yani mücadelede mücadele topla ilerlerken hızlı çıkış yaptığı anda o mücadelenin etkisiyle yerde kaldığını, faulün olmadığını ama çok da fiziki anlamda yeterli kalmadığı bir pozisyonu atlattığını hatırlatalım. 16. dakikanın içerisindeyken bizler Hoffenheim 0, Beşiktaş 0 diyorken dakika skoru sık sık sizlerle paylaşıyor, sizlere hatırlatıyor, sizlere aktarıyorken 0212 273 10'dan gelen mesajlarınıza da döneceğiz. Ndidi bütün takımı bozuyor demiş. Maç önünde tabii Ndidi'nin ana faktör, çok önemli oyuncu olduğu kısmını konuşur değerlendirirdik ki Ndidi'nin çok da beklendiği gibi başlamadığını görüyoruz an itibariyle, onu söyleyeyim. Selam, belki İbrahim Yavuz'a sorar mısın? X'te kendisine yapılan hakaret dolu yorumlara nasıl dayanıyor? Bir yaptırım düşünüyor mu acaba? İbrahim Yavuz çok iyi bir yorumcudur. Doğruları söylüyor diye bazılarının işine gelmiyor demiş. Ben mesela bu mesajı yazan dinleyicimiz gibi düşünüyorum. İbrahim Yavuz'a mesela X'te, Twitter'da Öyle mesajlar, öyle tweetler geliyor ki yani, hatta geçen gün ben de orada İbrahim Yavuz'u dinlemeye devam edeceksiniz tarzında bir eklentiyle İbrahim abiye orada hemen hızlıca bir naçizane kendimce mesaj desteğiyle ya da tweet desteğiyle aynı zamanda dahil oldum o sohbete Twitter'da, bir tweetin altına. X demiyorum, hala Twitter diyorum. O da böyle bir kuşağı birbirinden ayıran ince çizgi olarak kalacak. Hala Twitter diyenler ve X diyenler, değil mi? Her neyse. Bunu şey de yapabiliriz. Konferans Ligi, Konfederasyon Kupası vesaire. Oralarda da öyle de anabiliriz. İkisi birbirinin eş değeri mi? Onu da hani haliyle çok fazla anımsayamasam da her neyse. İbrahim Yavuz özelinde böyle bir şeyi de sosyal medyada görüyorum. Evet, yapılıyor ama biraz taktik anlamda, teknik anlamda altını doldurabildiği yorumlarla, bakın bunu çok önemli, altını çizerek söylüyorum, altını doldurabildiği yorumlarla teknik taktik açıdan bu altyapıya sahip olmasıyla beraber İbrahim Yavuz dilinin kemiği olmayan biri bu anlamda, bu açıdan. Yani tutup da bağırıp çağırıp farklı bir formatta, farklı bir karakter ve farklı bir disiplinle burada dilinin kemiği olmaması değil bir yorumcu özelinde, hani alışılagelmiş son zamanların stilinde değil, tam anlamıyla teknik taktik açıdan dilinin kemiği olmayan biri. Yani bugün Okan Buruk'u çok net eleştiriyor olarak görebilirsiniz. Yarın tam tersi yanında da görebilirsiniz. İbrahim Yavuz ona doğru gelen neyse onu söyleyen biri. Ben buna inanıyorum, bunu görüyorum, bunu düşünüyorum. Aksi bir şey hiç düşünmedim yorumlarını dinlerken. Hatta öyle derim, hatta dün de dedim. Birebir İbrahim Yavuz'a birebir, Cihan Dışlı ve İbrahim Yavuz'a birebir programı benim için çok kıymetlidir diye dün programlarına, dün değil. Orada doğru, evet dün çarşamba günü, günler o kadar uzuyor ki artık bizler için, yani yayınlar vesaire, şu dünkü yaşadığımız maalesef zor süreç, onlarla beraber de tabii dünü bugünü karıştırmış olduk. Dün özelinde program içerisinde konuşmuştuk İbrahim Yavuz'la, detaylandırmıştık Cihan Dişli ve İbrahim Yavuz'la birlikte böyle yayına küçük katıldığım bir noktada, orada da söylemiştim. Yani çok iyi bir dinleyicisiyim aynı zamanda, naçizane yayıncılığın yanında Radyo Gol frekanslarında birebir programının, özellikle İbrahim Yavuz'un diyelim. Tabii her programımız çok değerli, çok kıymetli. Sabah 7'de açtığımız, hafta içi özelinde bugünden yola çıkarak konuştuğumda, sabah 7'de açtığımız yayında Emre Tilev'le, 10'da Doğan Öncel'le, 12'de Cihan Dişli ile, 14'te Efe Yamanlar'la, 16 civarında yine aynı şekilde benim yayınlarım olabiliyor. Bazen Göksel'in, Çağrı Sarıcı'nın yayınları, bazen benim yayınlarım olabiliyor. Tüm oralarda, oralarla, o programlarla tekrarıyla, hani kendi yayınlarım özelinde de tekrarıyla ve bir diğer tarafta da dakika skoru hatırlayalım, değil mi? Orada genelde hafta sonu özelinde Can Genç ile dakika skoruyla her programında iyi naçizane takipçisi ve dinleyicisiyim. Orada da dinlemekten keyif aldığım programların olduğunu ve İbrahim Yavuz'u sizler şimdi hatırlatınca bunları da söyleme gerekliliği hissettiğimi aktarayım. Her programımız benim için çok keyifli gelir ve aynı zamanda tekrarı da ayrı ayrı şöyle bir gece dinliyor olurum, onu aktarayım. İyi bir radyo dinleyicisiyim diyebilirim. Yayıncılık kısmının yorumu sizlere kalır. Sizler karar verin. Ayrı konu. Her şeyin, her kararın, her düşüncenin, her yorumun başımın üzerinde yeri var. Saygı duyarım. Teşekkür de ederim. Aksine zaten eleştirir de geliştirir ama yani çocukluğumdan başlayıp Zeki Kayan Coşkun'la, Matraks'la başlayan bir radyo sevdam. Hala Matraks programı Zeki Kayan Coşkun'la çok sevdiğim programlardan. Zaman zaman dinliyor olabilsem de. Ama onunla başlayan radyo dinleyiciliğim öyle. Radyo dinleyicisi kimliğim öyle. Tane tane orada ilerledi. İlerlediği noktada da Radyo Gol orada hala bir yayıncı olmanın yanı sıra Radyo Gol hala benim için çok kıymetli bir dinlediğim, dinleyicisi olduğum kurum. Onu da aktarayım. Ne konuşturdunuz beni? Bir İbrahim Yavuz dediniz. Bak nerelere gittim. İbrahim Yavuz'un yorumuna katkıda bulunayım. Evet, Endidi stoperlerin arasına giriyor ama devamlı eliyle topu bana atma, şuna at işareti yapıyor. Stoperleri zor durumda bırakıyor demiş dinleyicimiz. Kimdir o? Özgür Tuncel'in mesajı. Inter Toto vardı, Kupa 3 kısa ömürlü demiş. Konfederasyon Kupası Konferans Ligi'nin tek ortak özelliği konla başlaması, maalesef yanlışın var demiş. Peki, orada da zaten çok doğru olmamakla birlikte demiştim. Yani yanlışım da olabilir, çok eşdeğer mi bilmiyorum ama diye de sormuştum. Hemen bir düzeltme gelmiş, teşekkür edelim. Inter Toto bakın mesela orada da değiştiği gibi. Bu arada 20. dakikadayız, Hoffenheim Beşiktaş maçında 0-0'lık eşitlik var. İyi geceler, Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Darısı Kara Kartalımızın başına bir sorun var. İtalyano'yu ben şahsen desem Bielsa'ya benzetiyorum. Oyuncuların bütün enerjilerini kullanıyor ve gayet güzel yapıyor. Ama seneye tel tel dökülürüz diye korkmuyor da değilim demiş. Acaba doğru mu düşünüyorum yoksa Süper Lig'de böyle koşan takım görmediğimiz için mi bana böyle geliyor demiş. Abi sabah göndermiştim. Sana da göndermek isterim demiş. Bir fotoğraf paylaşmış. Peki. Şampiyonlar Ligi bize ağır geldi. Avrupa Ligi, Konferans Ligi iyidir abi demiş Aykut Bey. Aytekin Bey'e bir sorum olacak demiş ama yeni görüyoruz, özür dileyelim. Bizim Türk takımları zaten İskandinav takımlarını ezmekle mi meşhur da böyle konuşuyor demiş. Ters gelir deriz aksine değil mi Kemal Bey? İskandinav takımları özelinde Türk takımlarını, takımlarımızı konuştuğumuzda genelde böyleyizdir. Belki işini severek yapıyorsun.

0: eşitlik olduğunu hatırlatayım. Ve Bielsa'ya benzetiyorum derken bilmeyenler için açıklayayım. Bielsa takımları çok koşar, takır takır futbol oynar ama oyuncular ikinci sezon düşüşe geçer. Sakatlıklar çoğalır, takım dağılır demiş dinleyicimiz. Ve demiş, V'nin devamı gelmemiş. Bir V'si daha var yani, bir eklentisi daha var. Az sonra bir yazıyor, görürüz. Uğur Alev'in mesajı böyleydi. Hatırlatalım. 24. dakikayı geride bırakmak üzereyiz. Hoffenheim-Beşiktaş maçında 0-0'lık eşitliği de hatırlatayım. Sizlerle paylaşayım. Karşılaşmada dakika skordayız. Dakika skorun içerisindeyiz ve dakika skorda olduğumuz anlarda hızlıca şöyle bir sizlerle paylaşacağım farklı bir detay var mı maça ilişkin diye bakıyorum. Yok şu anlık herhangi bir farklı detay derken yerde kaldı Emirhan. Orta alanda çok sert bir müdahale Emirhan'a. Emirhan öyle müdahale ki ayağını tuttu, takla attı derken sarı kart görüyor Aslani. Kesinlik Aslani. Hoffenheim'de sarı kart gören oyuncu 24. dakikayı geride bırakmak üzere olduğumuz anlarda sarı kart geldi. Az sonra Serkan Çetiner'le devam edeceğiz demiştik. Serkan Çetiner'e doğru da dönelim. Karşılaşmanın kalan 20 dakikalık bölümünde ve aynı zamanda maç özelinde devre arasında değerlendirmelerimiz olacak Serkan Çetiner'le. Orada bir dedik. O E'nin sebebi de dinleyicimizden Mehmet Acı'dan gelen mesajdı. Onu hatırlatalım. Berk sürekli dinleyicilere bardak hediye bekliyoruz demiş. Radyo Gol yazılı bardak. Onu kim çıkardı ya? Onu okumadım da yeni okuyorum. Yani öyle bir şey mi dedik? Dedik de sözümüzü mü tutmadık? Acaba böyle bir arada kaldım açıkçası. Öyle bir bardak hediyesi durumumuz yoktu. Serkan Çetiner bizlerle. Serkan Çetiner de yok yok öyle bir şey demedik diyor bak. Bana destek veriyor. Serkan Çetiner hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Bardak kriziyle geldim.
0: Kardak diyecektim. Bardak çardak krizi. Değil mi? Çardak mı kardak? Doğrusunu unutturdun.
1: Kardak
0: abi çardak dedin az önce doğrusunu unuttum bak.
1: Kardak kriziyle geldim. Bardak krizi.
0: Bardak krizi yok abi. Çardak krizimiz, kardak krizimiz hiçbiri yok. Ülkemizde maalesef böyle krizler bizi meşgul etmiyor. Maalesef öyle bir şey yok. Değil. Ülkemizde maalesef bir zamanlar böyle bir kriz vardı ama o krizler şu an bizi meşgul etmiyor. O tarz meşguliyetlerimiz yok Allah'tan ki bir problem yok oralarda diyelim. Ama abi sen nereden şimdi ben bardak diyorum sen kardak diyorsun çardak diyorsun orada konuyu bir yere getiriyorum toparlamakta zorlanıyorum nereden gittik oraya diyorum.
1: Sen bardak dedin deyince evet. Ben de çağrışım yaptı bardak kriziyle geldim dedim ondan sonra kardak krizi aklıma geldi oradan da kardağa bağladım.
0: Abi, peki komutanlarımıza selamlar o zaman kardak krizi üzerinde SAT timine SAT komutanlarımıza özellikle Ali Türkşen'e emekli Deniz Kurmay Albay'a Üsteğmen'e bayrağı diken komutanımız SAT timi komutanı evet. Onu hatırladık Ali Türkşen'e de selamlar saygılar diyelim. Türk'ün gücünü tekrar hatırladığımız bölümde nereden nereye geldik ama onu da ayrıca sorguluyorum ama çok da güzel yere geldik. Sorguladığım için de yine bir tarafta da ayrıca gurur duyuyorum. Öyle ilginç bir an oldu ama bardak krizimiz yok bu arada. Bardak herhangi bir şekilde hediye edilecek denilmedi. Kim dedi bilmiyorum ya da onu da söyleyeyim. Ama Serkan Çetiner belki de der ki 1000 bardak benden Radyo Gol özelinde dinleyicilere hediye eder. O ayrı konu tabii. O şimdi çardaklara kardaklara gitti. Bilmiyorum onu.
1: Yani kayak tatilinden sonra ya. Bin tane de bardak kriziyle evet. Karşı karşıya var.
0: Serkan Çetiner öyle çardak kardak dersen benim aklımı karıştırırsan yayında ben de sana böyle abi işte demek ki Serkan Çetiner gönüllüymüş bu işe derim. Kriz dedin sen ben kriz olarak adlandırmamıştım. Bardak krizi madem var o zaman abi söz sende derim işin esprisi. Devam evet. Ediyoruz 27. dakika içerisindeyiz. Hoffenheim Beşiktaş maçında Serkan Çetiner 4-2 ile geçtik Finlandiya ekibi Kupion'u. Kupsu Trabzon deplasmanda geçti. Son dakikada da 4-2'ye gelen bir skor vardı. 4-1'di aslında. Ju'yu konuştuk yine. Onaçu'nun yokluğunda. Onaçu golünü attı ve çıktı ilk 10 dakikada. Tüm bunlar senin detaylandıracağın yerde nasıl değerlendirdiğini merak ettiğim konular ama bir bardak dedin Serkan abinin sesini kestin demiş. Bak Serkan abi konuşmuyor artık demiş dinleyicimiz. Haklı mı?
1: Düştüm evet. Beni öyle bir yerden Allah vurdun be. Ki benim bitirdin yani. Gerçekten. Gece 1000 bardak borçlu oldum şu an.
0: Abi senin borçlarını sayıyorum. 2 sinema bileti dinleyicilerimize hediye. Hala tutulmadı. 2 bilet kış tatili hala tutulmadı. Bir de bin bardak, onu eklemiyorum. Bin bardak demiyorum abi. Çünkü

0: yapışır kime kalır ben, bak.
1: Tamam ben bilet sözünü sen çekilişi yap. Evet. O zaman çekilişi yap. Ben bana de ki Serkan abi gönder biletleri de.
0: Peki.
1: Hatta
0: kolaydan bağlıyor. Sinema biletinden bağlıyor. Hiç öyle iş ya. Tatile hemen yap çekilişi gönder
1: yok,
0: bana
1: yok,
0: değil mi?
1: Yok yok bağlarım.
0: Kolaydan bağlıyor. Şey, İşin esprisi abi.
1: Şeyi de vereceğim. Bir tatil de vereceğim.
0: Evet.
1: Tatil de vereceğim. Onun sözüm söz. Asla. Peki. Sözden
0: bahsedeyim. Berk abi çok insafsız oldun demiş. Bari 500 bardak dese. Ya bardak olayı yoktu zaten. Krize
1: üç,
0: çevirmeyin.
1: Gerçekten şey gibisin konuyla. Ha şu anda. Hani 3 kilo bal satan var ya yanında. Yani ona dönüyor yani.
0: Radyo Gold'de oraya döndü iş. Ama yok
1: yetmedi.
0: Abi. Yetmedi.
1: 40 bardak, 3 kilo bal.
0: Abi seni
1: yetmedi.
0: Düşünüyor dinleyici. 1000 değil de 500 olsun diyor. Sen hala ya işte bal satıyorsun vesaire diyorsun. Yani.
1: Abi bak ben
0: iş al satarım, ben, bal satarım. Abi, ustam öldü. Ben satarıma dönecek yani burada.
1: Bak ben şöyle söylüyorum. Bak tamam. Hı. Madem iş pazarlık çirkin pazarlıklara döküldü. Ben şunu söylüyorum. Bilet okey. Tatil okey. Belki takip edeceksiniz.
0: Yok abi ben öyle bir şey istemedim. Sen niye hemen bana oynuyorsun? Hayır şimdi abi
1: şey
0: yani
1: bedavaya yok.
0: Patronumuz dinliyor olacak. Belki her şeyde Instagram'da takip ettiriyor diyecek. Geçen gün zaten böyle bir espriyle karışık konusunu geçirdim de ve sonradan acaba dedim mahcup oldum Instagram kısmında yayında ama yani
1: yok, o zaman abi, şöyle yapalım. Bir şey yapmaları gerekiyor belki.
0: Peki bedavaya abi Sayar belki şey Instagram hesabını takip edin ayrı konu ama bir çekiliş yok yani. İlla tersin bak nasıl hemen reklam yaptık yine. Serkan abi bir şey diyeceğim. Bu arada dakika skordayız. Oyun durdu. Böyle bir sakatlık sebebiyle Offenheim tarafında. 30. dakikadayız. 0-0'lık eşitlik var. Biz seninle neden abi yayın yapamıyoruz?
1: Nasıl yapamıyoruz?
0: Abi yapamıyoruz şu an mesela.
1: Abi, şu an kaynattık evet.
0: Kaynattık abi.
1: Kaynatarak gittik.
0: Neydi tamam, o? Al şöyle, satarım, bal satarım, ustam öldü, ben satarıma tamam, döndü iş bak.
1: Ödülleri Sayar Berk'i takip edin. Benim de YouTube kanalımı takip edin. Tamam mı?
0: 3 hafta önce Serkan Çetiner'e desem ki ya da 2 ay önce Berk Sayar'ın Instagram hesabının kullanıcı adını biliyor musun desem söyleyemez. Ama o kadar söylüyor ki beni öyle zor durumda bırakıyor ki genelde. Bak şimdi kendi hatırlıyor benim Instagram hesabı kullanıcı adımı.
1: Beni de kötü emellerine alet etti. Beni
0: abi,
1: de
0: yani
1: popüler kültürümüzü
0: arttırmak adına
1: yaptı.
0: Yaptığımız şeyler kötü emeller oluyor Serkan Çetin'e göre.
1: Şaka yapıyorum ya.
0: Peki işi resmisi.
1: Takip et, etkileşim için birlikte daha fazla vakit geçirelim diye. Vallahi ben çok keyif aldığım için Instagram YouTube kanalı kurdum yani.
0: Tabii.
1: Dedim ki
0: kısmet etkileşim olmasa da yayın. Serkan abimin işi gücü sebebiyle bir türlü denk getirememesi sebebiyle evet. Kısmet olmasa da yayın. Serkan abime de orada sistemimi ileteyim.
1: Yapacağız.
0: Serkan Çetiner'e sistemimi ileteyim orada.
1: Yani sen de yoğunsun ama. Koskoca
0: abi sensin nasıl yoğunsun?
1: Radyonun yoğunluğu sende yani.
0: Yok hepimizde.
1: Şu anda şeysin yani. Çok yoğun bir dönemden geçiyorsun. Normal sezonda hızlı gidiyor.
0: Biraz hızlı gittiği doğru maçlar özelinde Serkan Çetiner ve yemek konusuna girmediğimiz kaldı abi. Yemek konusuna da girmeden böyle menemen muhabbetine dönmeden hemen konuyu ben futbola doğru evireyim. Galatasaray'ı, evet. Fenerbahçe'yi çokça konuştuk. Trabzonspor'un 4-2'lik galibiyeti, Beşiktaş'ın 0-0'lık henüz beraberliği. Konferans Ligi ve Avrupa Ligi özelinde biraz daha iyiyiz. Bizim problemimiz Şampiyonlar Ligi ile dedirtiyor bu da.
1: Ya şöyle örnek vereyim. Trabzon nasıl bugün Finlandiya ekibine mental ve fiziksel ve kadro olarak üstünse Şampiyonlar Ligi'ndeki takımlarımızın da gördük ki bir o kadar da benzer bir durum tam tersi orada geçerliydi. Yani hem Barcelona'nın hem Aston Villa'nın ki dün de konuşmuştum Aston Villa'da dedim hatta dediler ki ya Roma maçını izlemedin mi? Hatırlıyorsun değil mi? Roma maçında daha farklıydık. Hı hı. Neden öyle diyorsun dediler. Dediklerim çıktı. Mesele şu değil. Ben burada yani lejyonerlerimizin yenilmesinden keyif alan bir adam değilim. Ya da ben bildim böyle diye değil. Konu şu. Bu seviyede hata yapmaman gerekiyor. Kusursuz olman gerekiyor. Şampiyonlar Ligi kadrosu kusursuz bir kadro ister. Yani yolda çıkacak sakatlıkların arkasına bir oyuncu girebilecek. Mesela bugün Onuachu sakatlandı, Diju girdi. Hiç fark etti mi? Devam. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi sen oradaki bu etkiyi Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimiz gösteremiyorlar. Yani Galatasaray'da, Fenerbahçe'de sakatlıkların yerine koyduğu oyuncular genelde devşirme oluyor. Şimdi bu ne oluyor? Demek ki siz Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir kadroyla çıkamadınız. Dolayısıyla da bu mağlubiyetler kaçınılmaz. Yani Türkiye'nin futbol takımlarımızın, Şampiyonlar Ligi'ndeki takımlarımızın böyle kafa birinci torba kurallarına, hatta belki yeri geliyor ikinci torbadaki takımlara da yani siyahla beyaz kadar arada fark oluyor. Ben bundan bahsettiğim için, yani belki şans yaver gitse bir beraberlik alırsın ama onu şansla alırsın işte. Ama normal şartlarda futbol gününde adamlar sana boş viteste, yani vitese takmadan 6 attı. Yani zorlanmadı. Vitese takmadan 4 attı. 8 tane ihtiyacı olsa 8 tane atacağını biliyoruz. Ve bu çaresizlik bizi zaten sinirlendiriyor. Ama şimdi Uluslar Ligi'nde, Uluslar Ligi diyorum UEFA'nın ve diğer Trabzon'un grubunun kupasının adını hatırlayamadım da bir dakika neymiş? Avrupa Ligi'nde durum tam tersi. Çünkü Trabzon'un hem bütçesi hem yüksek olduğu için 4-2'lik deplasmanda kolay bir galibiyetle 3 puanı hem bize hem kendi hanelerini yazdırarak gururla geri dönüyorlar. Şimdi bugün geldiğimiz noktada Hoffenheim'la Beşiktaş şu anda karşıya geliyor ve iki denk takım. Zaten maçın ilk 30 dakikasına 40 dakikasına baktığımızda da top bir o kalede bir bu kalede. Hani buradaki konsantrasyon kaybı olmazsa bu maç beraberlik ağır bastı. Bir noktada gidiyor. Ama iç saha avantajını da Hoffenheim kullanmak isteyecektir. Bu anlamda da böyle bir farklı skor ya da beraberlik şeklinde bir tahminim olabilir. Yani gidişatta böyle. Yani ağır bir beraberlik maçı olarak da görüyorum bu maçı bu arada.
0: Peki. İbrahim Yavuz'la konuştuk. Onunla konuştuğumuz noktada Beşiktaş'ı hala dört büyükler arasında en derli toplu, en plana programa uygun takım olarak gördüğünü söyledi. Mevcut süreçte sen Beşiktaş'ı böyle görüyor musun? Ve buradan biraz hem Trabzon hem Beşiktaş'ı sordum ya az önce Avrupa özelinde. Bir de iki takımın da ligde karşılaşacağı pazartesi günü özelinde buradan yola çıktığında neler söylersin, neler düşünürsün?
1: Beşiktaş'ın Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük bir takımla bir maç tecrübesi olmadığı için, onları Barcelona ya da Aston Villa'nın karşısında görmediğimiz için mevcut ligde ve Avrupa Ligi'ndeki maçlarına göre değerlendirebilirim. Bu nedenle de iştahlı oyun, takımdaşlık, teknik taktik olarak sahada takımına hakim bir hoca elbette ki fark ettiriyor. Ama hafta sonundaki maç açıkçası hem Beşiktaş'ın mevcut seviyesini bize gösterecek, hem de dediğimiz gibi bu kadar övgüyü hak ediyor mu? Bu kadar Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bir fark var mı? Ancak o takımlarla oynadığı da görebileceğiz. Ya da dediğim gibi Avrupa Ligi'nde İşte Hoffenheim'dan daha güçlü takımlarla oynadığını da göreceğiz. Maalesef de öyle bir kura çekti. Yani Beşiktaş bu sene Şampiyonlar Ligi seviyesinde zorlukta maçlar oynayacak. O yüzden de erken de havaya girip sokmamak gerekiyor yani. Hani Beşiktaş'ın da birazcık zamana ihtiyacı olacaktır bu anlamda. Ama istek, heves konusunda katılıyorum. Yani daha istekli, daha arzulayan, daha başarıya aç. Hatta İtalyan hocanın bir lafı var. Ben açım, taraftar aç, başkan aç, futbolcular aç. Bu çok güzel bir, çok değerli bir laf yani. Hani bu lafın altında şu yatıyor. Biz geliyoruz demek yatıyor yani.
0: 37. dakikadayız bu arada. Hoffenheim Beşiktaş maçında 0-0'lık eşitlik var. Dinleyicimiz Galatasaray'a götürüyor seni. Galatasaray'ın 4-1'lik mağlubiyeti Fenerbahçe'nin 6-0'lık mağlubiyetinden sonra yumuşadı mı Serkan Çetiner'in gözünde diye soruyor.
1: Yok, ben zaten en Berat yıkıcı konuşmalarımı mesajı. Berat Bey biliyor, dinliyordur bizi. En yıkıcı konuşmalarımı maçtan önce yaptım risk alarak yani.
0: Risk aldın, yaptın. Maçtan sonra da umarım haklı çıkmam dedin. Haklı çıktım.
1: Evet. Yani maalesef öyle abi. Çünkü dediğim gibi bu Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin kadro mühendisliği olarak defolarını sezon başından beri söylediğim gibi bunları da biliyordum. Bu defolar zaten sonucu belirliyor. Hı hı. Senin kafa bile tutamayacağın bir kadro mühendisliği yapıldı. Aynı şey Fenerbahçe için de geçerli. Yani ben burada neden kesin mağlup oluruz diyorum. Çünkü net yani gözüküyor yani. Hani pazartesinin gelişi çarşambadan belli oluyor yani. Ne yapayım yani. Hani o yüzden de yumuşamadım ben. Aksine daha sinirliyim. Niye? Çünkü çok para harcıyoruz. Eskiden az para harcıyorduk. Sonuçlar böyle oluyordu. Kızmıyorduk. Ama şimdi çok para harcayıp bir de çok kötü sonuçlar gelince otomatikman daha çok yükseliyorsun. Daha çok kızıyorsun. Yani gerçekten Türkiye bir futbol iklimi, futbol iklimine uygun bir ortam yok. Ve bu paraların harcaması da bana artık dokunuyor yani.
0: Serkan Çetiner'le değerlendiriyoruz. 38. dakikayı geride bırakmak üzereyiz. 0-0'lık eşitlik var Hoffenheim Beşiktaş maçında. Gelen mesajlara da döneceğim ama hem Beşiktaş hem Trabzonspor özelinde ekleyeceğin farklı bir şey var mı diye sorayım. Çünkü biraz Fenerbahçe Galatasaray tarafını da mevcut anlarda dakika skoru belki konuşuyoruz, işliyoruz ama mevcut anlarda dakika skorunun içerisinde biraz detaylandırmak, konuşmak isterim.
1: Yani maçın gidişatı dediğim gibi bir top evet. Bir orada bir burada yani hani olası bir tarafın gol atması öbür tarafın daha yani iki tarafta gol atabilir yani şu anda bu seyirde geçiyor maç ama ikinci yarı birazcık da yorgunluklar olacak, oradaki taktik ve rotasyon çok önemli. İnşallah biz burada kazanan taraf oluruz. Çünkü bu maçı Beşiktaş kazanırsa çok zorlu bir ligde çok eli rahat yani 6 puanla çok eli rahat bir şekilde çıkacak. Hatta çıktı da diyebiliriz, öyle bir maç olur. Zaten bu ligde ilerleyeceksek de Hoffenheim gibi takımlarla başa baş oynayıp puan ya da puanlar almak zorundayız.
0: 40. dakikadayız. Hoffenheim Beşiktaş maçında 0-0'lık eşitliği hatırlatalım. Serkan Çetiner'le konuşuyoruz. Onunla detaylandırıyoruz oraya ilişkin. Biraz Galatasaray tarafına geri döndük az önce. Fenerbahçe'ye de dönmek isterim. Fenerbahçe'de dün İsmail Kartal ve geç kalan değişiklikler üzerinde çok eleştiri yapılarak oraya gelindi. Orada konuşuldu hep. Karşılaşma konuşuldu. Sen İsmail Kartal'ın oyun anlayışı, Fenerbahçe'nin oyun anlayışı için neler söylersin? Bir tarafta şöyle bir görüş de var. Alanya maçını kazan, Galatasaray maçını kazan, lidersin. Bunu niye tepiyorsun? Yapma böyle tepkileri diye böyle camiayı biraz yumuşatmaya çalışan, sakinleştirmeye çalışan bir görüş de var tam bu eleştirilerin karşısında.
1: Ya şimdi şöyle, İsmail Hoca, hatta dün iki tane İsmail'in çok kara içi bir geceydi yani, iki İsmail içinde yani. İsmail Yüksek de dün mesela çok eleştirildi, çok gömüldü. Ben yani İsmail Yüksek'in özelinde dün birazcık da onu kötü gösteren Genduzi'nin de etkisizliği olduğunu düşünüyorum. İrfan Can Kahveci'nin de öyle olduğunu düşünüyorum. Yani İsmail Hoca'nın bu seviyeleri görme şansı zaten yok. Yani o seviyenin karşılığı bir tek Fenerbahçe'de var. Yani şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Şampiyonlar Ligi son 24'te İsmail Hoca'ya hangi takım başına alır koyar? Fenerbahçe harici yapmaz yani. Olmuyor yani. Hani kariyeri de zaten Fenerbahçe özelinde var. Hani ondan Fenerbahçe çok büyük bir başarı İsmail Hoca için. Ama bu seviyelerde fark yaratacak bir hoca mı? Olmuyor abi. Yani bunu Okan Hoca için de geçerli. Yani o da yani bu sıçramayı yapamıyor. Yani bu sıçramayı yapan zamanında işte Fatih Terim, Denizli, Mustafa Denizli, Şenol Güneş bunları yapan hocalardı. Ama üzücü. Çünkü neden? Çok para harcanan, çok para harcanmış, yıldızlarla dolu bir kadro ama çok yavaş bir takıma üyetinde. Yani bu yavaşlıkla, bu organizasyon eksiğiyle Aston Villa'ya deplasmanda galibiyeti ya da beraberliği hayal etmek bence tam bir hayalcilik olur. Zaten de öyle oldu. Yani bu kadar kolay gol yiyip ya bizim takımlarımız artık şeyi geçtik yani, galibiyeti beraberliği. Yani hani eskiden vardı ya 80'lerde iyi oynayıp ezilmemek. Şimdi tekrar oraya döndük. Yani iyi oynayalım, ezilmeyelim. Tek şeyimiz bu. Yani Türk taraftarlarının işte 400 milyon euroya Fenerbahçe'nin kadrosu 350 milyon euro. Fenerbahçeli taraftarın tek beklentisi Avrupa'da yenildik ama ezilmedik demagojisini yapabilmek. Galatasaray'ın geldiğimizde onun da 400 milyonluk kadrosu var. Aynı demagojiyi Galatasaray taraftarı yapıyor. 30 dakika çok iyi oynadık, alkışlar. Ya 90 dakika futbol kardeşim. Futbol 90 dakika. Ve sen bu 90 dakikada 30 dakika iyi oynadın diye övülemezsin. 4 yıldır övülemezsin. Aynı şey Aston Villa maçında ilk yarıda o golleri atsaydık daha farklı olurdu. Hiçbir şey farklı olmazdı kardeşim. Hiçbir şey farklı olmayacak. Sana Aston Villa, sen bir tane atsaydın Aston Villa sana iki tane atacaktı. Sen bir tane atsaydın Barcelona, Barcelona sana 4 tane atacaktı. Bu kadar basit. Çünkü belli yani. Sahada belli yani. Ya Ross Barkley dediğin adam, sezon başında Ross Barkley'i sana getirseydi İsmail Kartal, kabul etseydi yani İsmail Hoca'nın ne hocalığı kalırdı ne bir şey yani, anladın mı? Kimse Ross Barkley'nin Fenerbahçe'ye niye transfer edildiğini anlayamazdı. Ama o Ross Barkley doğru bir kurguda ne kadar iş yaptığını görebiliyorsun. Yani bu örnek verdiğim Ross Barkley 35 yaşında bir türlü futbolun şeyini tamamlayamamış. Yani hani dünya yıldızı Kante gibi bir şeyi olmayan bir oyuncu, yani düşük profilli bir oyuncu. Ama 35 yaşında bugün Aston Villa'da o senin orta sahanın delici gücü oluyor. Mesele bu yani. Buradan bakmak gerekiyor. Yani gidip de 21-22 yaşında Wonderkid aramak da değil mevzu. Yani Lille'de Burak Yılmaz 35 yaşında aldı. O Lille'i şampiyon yaptı. O da bir transfer başarısıdır mesela. Ama Lukaku'yu geçen sene 3 maç oynayan Lukaku'yu Dünya Kupası performansına göre alıp getirmek değildir abi yani. Yani Lukaku'nun bugün transferinde en çok sevinen taraf Napoli'nin yönetimidir yani. Elini o maaş bütçesini düşürdü. Aynı Beşiktaş'ın Immobile'yi almış getirmişliği gibi bir transfer oldu yani. Ya, bu kadar basit yani. Doğru transfer Dijou'ydu mesela. Anlatabildim mi? Genç. 17 milyon euro. 20 yaşında bir oyuncuyu alıp koyabilirdin. Sidiki Şerif'i aldın. Zarar mı ettin Allah aşkına ya? O kadar eleştiriyorsun Sidiki Şerif'i. Elinde ne var? Vedat Muriç'le Lukaku. Allah aşkına yani hani birazcık futbolun gerçekleri bu arkadaşlar. Yani hani gence o kadar kapalı olursan bu kadar da yavaş bir futbol izlersin. Kadroya bak. Her birinin Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığın zaman şey gibi yani. Başarı akıyor yani futbolcuların CV'sinden. Ama geçmişi, geleceği yok. Hepsi kontratı, milyar dolarlık kontratlar. Bekliyorsun ki başarı gelsin, açlık gelsin. Yani cümlemin içinde bu kadar kazanmış, bu kadar kupayı kazanan bir futbolcunun sözleşmesi de son sözleşmesine girildiğinde kendini zorlar mı arkadaşlar? Zorlamaz. Kimse kimseyi kandırmasın yani. Ama bak İlhan Fakıllı diye bir oyuncu

0: 2-0 öne geçiyordu yani. Ya senin defansif, hatta geçen sene sinyal veren defansif pozisyonlarına iyi transferler yapsan sen bu Barcelona'dan en azından bir puan alırdın ya. Ya bu kadar büyütmeyelim yani. Barcelona bu sene Şampiyonlar Ligi'ni alır mı? Bence gene alamayacaklar. Bak görürsün. Ya bu kadar gol pozisyonu veren bir takım Barcelona ya. Galatasaray ilk 30 dakikada en azından hayal ettirtti yani. Ama Barcelona'yı alıp da Barcelona'ya işte çok büyük takım falan dediğin zaman kendi defonu tekrar basit algılarla kapatıyorsun. Kendi futbolcunu haklı çıkarıyorsun. Yapmayın. O zaman Osimhen'e ihtiyaç yok. Eğer Barcelona'nın 8 atmayacağı bir takım yoksa tamam, Osimhen'i gönderelim abi o zaman. Kapatalım bu Şampiyonlar Ligi'ni hedef olarak almamızı. Kapatalım bu olayı yani. Çünkü biz Barcelona'yı iç sahada yenemeyeceksek Osimhen'lere, Leao'lara, bunlara verilen maaşlara niye gerek var arkadaşlar? Yok ki. Ben bu maaşları Barcelona'yı yenmek için, Manchester City'ye deplasmanda ezilmemek için, Liverpool'a deplasmanda 4 yememek için veriyorum. Bunları da yapamayacaksak bu maaşları niye ödeyelim? Milli servet ya bu paralar. Gerek yok. Millet de gitmesin abi o zaman. Şampiyonlar Ligi'ni kapatın yani Türkiye'yi. Bu düşünceden çıkın yani. Ben onu söyleyeyim. Hep fazlasını istemesi lazım. Çünkü biz bir tüketiciyiz. Bakmayın. Futbol bir tüketimdir yani. Futbolcu her zaman fazlasını isteyeceksin. O maça gidiyorsan, o maça bilet alıyorsan, o formayı satın alıyorsan, çoluğun çocuğun rızkından kesiyorsan bir zahmet topçu da aldığı paranın hakkını verecek yani.
1: Serkan Çetin'e eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye soracağım. Son kısma yakın. İlk yarı sona erdi. 0-0'lık eşitlikle Hoffenheim Beşiktaş maçında ve hem orayı hem Beşiktaş'ı hem Trabzonspor'u hem de Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi konuştuk. Konuşmaya da devam ediyoruz Serkan Çetiner'le birlikte. Serkan Çetiner, yavaş yavaş son yorumlarını alacağım tüm bu konuştuğumuz başlıklara ilişkin. Eklemek istediğin yani, farklı bir şey varsa.
0: Ya başka bir şey yok. İnşallah Beşiktaş, dediğim gibi Fenerbahçe ile Galatasaray'ın ülke puanını vermiş olduğu bu zararı burada bir güzel bir galibiyetle telafi ettirir. Çünkü bizim ülke puanı gibi bir gerçeğimiz var. Bizim her hafta puan ya da puanlar almamız lazım. Yani ki bu paraların karşılığında Şampiyonlar Ligi'ne iki takım gönderebilelim. Bu şeyden de düşmememiz gerekiyor. O yüzden Beşiktaş'ın da inşallah puan ve puanlar alabilir.
1: Peki. Ağzına sağlık diyeceğim Serkan Çetiner. Teşekkür edeceğim. Sağ ol, var ol. Tekrar haberleşmek, tekrar görüşmek üzere.
0: Sağ ol.
1: Serkan Çetiner'le konuştuk, onunla değerlendirdik ve onunla değerlendirdiğimiz noktada hızlıca devam ediyoruz yayınımıza. Sizlerden gelen mesajlar. Ben katılıyorum, katılmıyorum diyene katılmıyorum. Asıl demiş dinleyicimiz. Serkan Çetiner'e katılanlar, katılmayanlar mesajlarını iletmeye devam ediyor. 0212 273 10-10'dan gelen mesajlarınıza dönüyoruz. 0212 273 10-10'dan gelen mesajlarınıza dönüyoruz demiş dedim. Ve dinleyicimiz demiş ki, haftanın en çok mesaj atan insanına bardak veriyor. Peki, bardak konusunu kapattık efendim. Bardak konusu da bu arada sevgili Can Genç'ten çıkmış. Can Genç sana yönlendirdi demiş. Peki, haberim yoktu. Can'a selamlar, selamlar. Can'dan istedik. Dakika Skor yayında sana pasladı. Bardak istiyoruz biz belki diyenler ayrı ayrı. Ya bu bardak nereden çıktı? Bir de bardak hani ilk defa duyduğumuzda bir şey. Yani. Burada ben daha önce rastla gelmedim. Ama birden o kadar bekleyen varmış ki bardakta bardak, bardakta bardak. Peki. Selamlar diyelim. Serkan Çetiner'in bardak sponsorluğu üzüntüyü, Şampiyonlar Ligi üzüntüsünü azaltır kanımca demiş. Peki, Aykut Bey'in mesajı böyle. Bir diğer tarafta, neden takımlarımız hep sorgulatıyor, hep yeniliyor demiş dinleyicimiz. Farklı bir mesaja dönüyorum. İstanbul trafiği dün kötüydü, bugün açık. İnsanlar korkarak dışarı çıkmamış galiba demiş. Öyle değil de pek. Hani neyse, bir daha yaşamayalım aynı durumları. Bir daha trafikleri pek yaşamayalım, aynı olayları. Dışarı çıkmamış değil de biraz da toplu taşımayı tercih etmiş kısmından da değerlendirebiliriz sanki. Ne dersiniz? Gelen mesajlara dönüyorum. Hızlıca gelen mesajlar üzerinde ilerliyoruz ve Kaan Bey'den gelen bir mesajı görüyorum orada. Kaan Bey der ki, Cihan Bey iyi akşamlar. X platformunda Düzeltiyorum. Peki, bu yanlış yere atılmış bir mesaj. Yanın yayına özelinde gelen bir mesaj.

0: bu. Galiba şimdi yeniden bize iletildiğini görüyoruz. Peki. Beden eğitimi dersinde futbol oynamanın yasak olduğu bir nesiliz biz. Daha ne bekliyoruz ki bu futboldan demiş. Öyle yasaklar da yok değildi. Doğru diyorsunuz. Berk selamlar. Kaç kaç bitti maç demiş. Trabzonspor maçını soruyorsanız 4-2'lik Kupio karşısında galibiyetle ayrıldık sahadan. Beşiktaş'ın Hoffenheim deplasmanını soruyorsanız orada 0-0'lık eşitlik var. Hoffenheim 0, Beşiktaş 0. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. Hoffenheim'in geldiği, ilk anlarda geldiği, dakikalarda geldiği, bir direkten dönen de topunun olduğu bir an vardı, onu hatırlatayım. Ama Beşiktaş sonrasında ardı ardına geldi, gelmeye devam etti ama isabetli şut yok. Totalde zaten Hoffenheim tarafında da sadece tek bir isabetli şuttan, 6 toplam şutun birinin isabetli oluşundan, Beşiktaş tarafında da 7 toplam şutun isabetsiz oluşundan bahsedebiliriz. %52'ye %48'lik bir de ortalamadan bahsederim bunun yanına eklenti olarak. Başarılı paslarda 198'e 189'luk bir oran var. 198'e 189'luk bir rakam var, sayı var. Pas başarısına baktığımda yine buradan da anlayacağınız üzere çok yakın rakamlar birbirine. Orada da başarı yine birbirine çok yakın. 77'ye 79'luk bir yakınlık var. İkişer korner kullanıldı her iki tarafta da. Ortalara baktığımda 5 orta vardı. Hoffenheim'den 4'ü adrese teslim. 7 orta vardı Beşiktaş'ta temsilcimiz tarafında ve biri sadece adresini bulabildi. 8 faul Hoffenheim tarafındayken Beşiktaş'ta ise 6 faul vardı. Hatırlatalım. Burada karşılaşma özelinde Beşiktaş'ın Nübel, Murillo, Agbadu, Mirhan, Attara, Orkun Endidi, Olaytan, İlhan, Trossard ve Ohon 1 ile çıktığı karşılaşmada yedeklerinde de Doğan Alemdar, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Yalo, Ümit Akta, Yasin Özcan, Salih Özcan, Kartal Yılmaz, Poku, Miretti, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy gibi isimlerin olduğunu da sizlerle paylaşarak tamamlayayım. Tam da bu noktayı aynı zamanda ikinci yarının başlamasına yaklaşık 5-10 dakikalıkta bir süre olduğunu aktarayım. Ama gelen mesaja baktım hızlıca. Öcal Bey'den Beşiktaş Hoffenheim'i 3 tane atamıyorsa hiç oralarda oynamasın demiş. Ama bunu izleyerek mi acaba? Bu Hoffenheim mı diyorsunuz mesela? Öyle mi söylüyorsunuz? O da önemli bu yorumda çünkü. Ya da kağıt üzerinden mi konuşuyorsunuz? Yani burada bize ayırdığınız bu mesaj süresi, bize ayırdığınız radyoda bu mesajı bizlerle paylaştığınız anlarda biraz onu da merak ettim açıkçası. Yani izleyerek söylenilmiş bir mesaj mı? Söylenilmiş bir, varılmış bir konu mu diye onu da öyle sizlerle konuşmuş, hemen mesajınızı okuyarak değerlendirmiş olayım dedim. Ve bir diğer tarafta Kupio Trabzon maçında 4-2'lik Trabzonspor'un üstünlüğü vardı. 0-0'lık Avrupa Ligi'nde 0-0'lık Hoffenheim Beşiktaş beraberliği var. İlk yarıda Beşiktaş tarafında, Hoffenheim tarafında gol sesi gelmedi. İkinci yarıyı bekliyoruz. İkinci yarıda kıymetli mesai arkadaşım Göksel'in Çağrı Saraç sizlerle birlikte olacak. Maç sonunda da yine aynı şekilde sizlerle birlikte olacak diyeyim. Bu arada o basın toplantısını sizler için hazırladık. Thomas Rice'ın basın toplantısı. Trabzonspor'da 4-2'lik galibiyetin ardından Thomas Rice'ın yaklaşık 12-13 dakikalık bir basın toplantısı vardı. Geçtiğimiz dakikalarda o toplantı gerçekleşti. Hızlıca Thomas Rice'ın basın toplantısına gideyim. Sayerberk Instagram hesabından buradan iletemediklerinizi, buradan ulaşamadıklarınızı bana yazabilirsiniz diye de son eklentimi yaparak teşekkür edeyim.
1: Öncelikle iyi akşamlar. Çok mutlu olduğumuzu ifade edebilirim bugün. İlk maçımızda, ilk maçlarda sizin de bildiğiniz gibi iyi bir başlangıç yapabilmek çok önemli. Hak ettiğimiz bir maç oldu bizim adımıza. Maçta kritik anlarda yaşandı elbette. Ama doğru anlarda golleri bularak maçı kazandığımızı düşünüyorum. Aslında belki de şöyle anlar da yaşandı maçta. Şunu da ifade etmeliyiz diye düşünüyorum. Belki biz, belki oyuncular maç bitti sandık 3-0 olduktan sonra. O hissiyata kapıldı takımımız maalesef. Arkasından bir gol yedik. Sonrasındaki penaltının kurtarılışı. Ondan sonra maç bizim tarafımıza doğru, daha doğru gelmeye başladı diye ifade edebiliriz. Mutluyuz elbette. Bugün belki bahane sayacak olursak çok fazla bahanemiz de vardı elbette. Suni için uzun bir seyahat, birçok şeyden bahsedebiliriz. Ama bugün kazandığımız için çok mutluyuz. Bunları söylerken ayrıca rakibimiz Kups takımı da tebrik etmek istiyorum. Kendini kutluyorum. Gayet iyi bir fit takım gördük bugün karşımızda. Onlar da iyi bir mücadele örneği gösterdiler. Gelecek adına da onlara en iyi dileklerimi iletiyor ve başarılar diliyorum.
2: Gerek yok. Ali Kemal Yazıcı yeni oyuncuyu tebrik ediyorum. Bugün sizin de belirttiğiniz gibi farklı bir kadro, farklı bir yapı. Ama gözlemlediğimiz kadarıyla son oynanan Samsunspor maçıyla bugün farklı bir kadroyla Konuş karşısında da aynı oyun formasyonunu uygulamaya çalışan, aynı yardımlaşma bölgelerinde konumlanmada ve pas bağlantılarında sağlıklı bir yapısı olan bir Trabzonspor var. Trabzonspor oyun olarak gelişimi tamamladı mı, yoksa bunun üzerine koyarak daha da bir yol mu kat edecek? İkinci bir sorum da Mendy ve Buçari'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na isminin bildirilmemesi konusunda ne söyleyecek? Teşekkür ederim.
3: Yeah. The first question. Yeah, we are one team. Yeah, as well. That was not so easy also during the national break, because most of the players from the first 11 they were with the national teams in every country, and but I was we trained and I think we have a good squad, and sometimes okay you have to change because of injuries, sometimes you have to change because of performances, then we have many games. But the squad is good, and but we are not on a top level. If this is our top level, then I have to go, because we try to give our best. We need a good positioning, but the players, they adapt, and but we want to keep going on, and we also saw that we have to work on it today. Yeah, it was the same than in Samsung. Yeah, it was 3-0. Then was the red card, and then it changed the game. Today was the same, and that's why I said, okay, we have to work on it.
1: Directly? İlk sorunuzla başlayalım o zaman. Biz bir takımız, sizin de bildiğiniz gibi. Takım örneği göstermeye çalışıyoruz, takım olmaya çalışıyoruz. Milli arada ilk 11'de oynayan oyuncularımızın birçoğu, sizin de bildiğiniz gibi, kendi ülkelerinin milli takımlarına gittiler. Hepsi, her biri kendi ülkelerinin milli takımlarında oldular, ama biz buna rağmen antrenmanlarımızı yapmaya devam ettik. Diğer krizde kalan arkadaşlarımızla çalışmaya devam ettik. Şunu da söyleyebilirim. İyi bir kadromuz var elbette. Çok iyi oyuncularımız var. Ama elbette bazen maçlarda değişiklik yapmanız gerekir. Sakatlıklardan dolayı değişirsiniz. Bazen performanstan dolayı değişirsiniz. Ama değişen oyuncularımızla birlikte yine kadromuz gayet iyi, bunu ifade edebilirim. En üst seviyede değiliz elbette. Henüz, eğer en üst seviyemiz bu olsaydı benim gitmem gerekirdi. Çünkü daha önümüzde değişeceğimiz, gelişeceğimiz çok fazla yön var. En üst seviyemizde henüz değiliz. Tabii ki bunları söylerken şunu da ifade edebilirim. Aslında son oynadığımız Samsunspor maçına benzer bir maç gelişti. Bugün 3-0 olduktan sonra orada sizin de bildiğiniz gibi bir kırmızı kart durumu olmuştu. Bugün de yine aslında ona yakın bir senaryo gelişecekti. Tabii ki bunun üzerine çalışmamız gerekiyor. Bunun üzerine konuşmamız gerekiyor. Bunu değiştirmemiz çok daha iyiye gitmemiz gerekiyor.
3: And about Batista and Benchi. Yeah, this was the decision before, but I can say sometimes it's not so easy, because I know it from the past. The Turkish Federation always changed the rules. Yeah, for example, I started in Samsung with you can use 14 foreigners or 13. And then it changed 1 year later to 12 foreigners and too young. Now it changed to 10 and 4. Always special rules. But you have to deal with, and this was a decision from the club. But I also can ask, okay, when we take these two players, which player we have to put out? And this is like it is. I was happy that both showed a good performance. I only want to protect Mendy, because two fouls in a row, yellow card and then the second foul, and that was the only thing that I want to protect him, that we finish the game with 11 players and not like last game with 10.
1: İkinci sorunuz Batista Mendy ve Benjamin Buşari konusuyla ilgili olarak şunu ifade edebilirim. Benden önce alınan bir karar bu. Daha önce alınmış bir karar. Ama Samsunspor'daki daha önceki tecrübelerimden de aslında bu kararların çok kolay olmadığının farkındayım. Ben de benzer durumları yaşamıştım federasyon tarafından. Kurallar maalesef çok sık şekilde değiştirilebiliyor. İlk başladığımda 13-14 yabancı vardı. Sonra 12 yabancı, daha sonra 2 genç yabancı olacak şeklinde. Birçok kez bu kural değişti. Bu özel kurallarla da bazen mücadele etmeniz gerekiyor. Bunlarla da mücadelenizi sürdürmeniz gerekiyor. Şunu ifade edebilirim aslında. Bugün iki oyuncumuz da iyi performans gösterdiler. İkisi de mücadele etmeye çalıştılar ama şunu da düşünebilirsiniz. Bu iki oyuncuyu kadroya kattığınızda, bu iki oyuncuyu listeye eklediğinizde hangi iki oyuncuyu çıkaracaksınız? Çünkü onları kadroya katmanız demek iki oyuncuyu da çıkarmanız gerektiği anlamına geliyor. Bugün dediğim gibi ikisi de iyi performans gösterdiler. Mendy'yi çıkarma sebebim kendisini koruyabilmekti. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi arka arkaya iki faul yaptı. Sarı kartı vardı. Son maç yaşadığımız durumu, maçı 10 kişiyle tamamlama durumu tekrar yaşamak istemedim açıkçası. Dolayısıyla Mendy'nin o faulleri yaptıktan sonra hemen onu koruyabilmek adına, takımı koruyabilmek ve maçı 11 kişi bitirebilmek adına, son maçta yaşadığımızı yaşamamak adına kendisini oyundan aldım.
4: 61saat.com Çağrı Aktaş. İlk ve üçüncü golü stoper ve bek oyuncusu arasına atılan paslarla buldunuz. Skordan bağımsız olarak takım oyun planlarınızı ne ölçüde gerçekleştirdi? Ve Trabzonspor 21 yılların ardından deplasmanda 4 farkla kazandı. Böyle başlangıç bekliyor muydunuz?
3: When I answer now that I expected this, then I'm arrogant. Every game is really difficult. But I said it last week that we know that we have a high quality in the offense. But only in the offense is not enough. You need 11 players for the offense and also for the defense. Yeah, today was was not the best defending, but we will work on it. And I said I think we are always able to score goals. And if we defend better, then it's a good chance to take many points. If not, then we also can lose games. We saw it today. It was really hard this period.
1: Açıkçası böyle bir galibiyet ya da buncası goller bulabilmek benim beklentim miydi diye soracak olursanız, bunu söyleyecek olursam aslında biraz kendimi beğenmiş bir tavır içinde olmuş olurum. Tabii ki böyle bir gol bulabilmek, bu kadar sayıda gol bulabilmek benim adıma çok önemli. Hücum performansımızı konuşuyoruz belki ama aslında 11 oyuncuya sadece hücumda değil aynı zamanda savunmada da ihtiyacınız var. Bugün bakacak olursak eğer en iyi savunma performansımız olduğunu söylemekten uzağız elbette. İyi bir mücadele gösterdik ama bugün dediğim gibi çok daha iyisi olabilirdi. Çok daha iyisini yapabilirdik savunmada belki. Çünkü bir sıkıntılı anlar yaşadığımızı, maçın özel anları olduğunda zaten ifade etmiştim daha önceki soruda da.
5: Başka soru var mı? Tarkan Tek'ten Haberfin. Trabzonspor, Galatasaray, ardından Samsunspor ve bugün de Kups'la oynadığı maçta 3 tane üst üste galibiyet aldı. Bu maçın pazartesi günü Beşiktaş'la oynanacak maça ne gibi etkisi olabilir? Teşekkürler.
3: It's really hard to answer this question because I'm a bit tired from this game and from tomorrow then it's my focus to Besiktas, but I think it's normal when you win games and when you score that the confidence is getting higher. But also Besiktas is a good team and we want to give our best and we have our home game and we want to show a good performance and hopefully we can take points. And this is the plan.
1: Aslında bu soruya cevap verebilmek şöyle zor. Şunu ifade edebilirim. Bu maçtan dolayı aslında çok da yorgunuz. Yarın aslında bir sonraki maçı düşünmeye başlayacağız. O maça odaklanacağız. Çünkü bütün odak noktamız aslında daha önce de bahsettiğim gibi bu maçtı. Ama şunu söylemek gerekir. Bu tür maçlardan da galip gelebilmek, bu tür maçlarda goller bulabilmek özgüveninize katkı sağlıyor. Daha fazla özgüvenli oynamanıza yol açabiliyor. Elbette rakibimiz Beşiktaş iyi bir takım, güçlü bir takım ama biz de içeride oynuyoruz. Kendi gücümüzün farkındayız. En iyimizi vermeye, en iyi performansımızı göstermeye çalışacağız. Yarından itibaren sadece odak noktamız bu maç olacak.
5: Son soru. Evet. Haberfin, Finlandiya'nın yerel gazetesi aynı zamanda. Kendim okudum. Finlandiya'daki hava şartları ve sahanın yapay çim olması sizi ne kadar etkiledi? Daha farklı bir skor bekleyebilir miydiniz?
3: I think I answered this question because it's normal. Yeah, this is a special situation, but you have to deal with the special situation. And I saw a team, I saw the players from beginning that they want that they try to give their best. I said it before, and I also said it to the team. No excuses. This is a game. This is an international game, and we want to have a good start, and we want to take the points.
6: Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Hoffenheim 0, Beşiktaş 0. Mücadele devam ediyor ve Erkan Sözeri bizlerle birlikte. Erkan hocam hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
6: Teşekkür ediyorum hocam. Şu ana kadar karşılaşmayı nasıl değerlendirirsiniz? İkinci yarıda başladı ve iki takımda bir değişiklik var. Sadece Beşiktaş'ta bir değişiklik. Orkun Kökçü yerini Fabio Miretti'ye bıraktı.
7: Evet. Miretti'ye bıraktı. Şimdi tabii Avrupa maçlarını seyrediyorum. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray'ı. Tabii seviyeler farklı olsa da rakipler Avrupa takımları. İşte Galatasaray'ın rakibi Barcelona önemli bir takım. Önemli galibiyetler, devamlı galibiyet serisi olmuş bir takım. Ondan sonra Fenerbahçe'nin rakibi aynı şekilde. Ama şunu görüyorum ben, hani niye Fenerbahçe ile Galatasaray'ı eşleştirdim? Trabzonspor'u da söylemem lazım. Niye eşleştirdim 3 tane takımı? Yani şu anda Beşiktaş takımı ne oynadığını bilen bir yerleşim hatası yapmayan, ne oynadığını bilen, oyun disiplininden kopmayan bir ilk yarı izledik. İkinci yarıda da böyle devam ediyor. Tabii kadro seçimlerinde İtalyanın formda oyuncuları belki tercih etti. İşte Rıdvan'ın yerine Quattara, ondan sonra Salih Özcan'ın yerine Endidi gibi oyuncuları tercih etti. Şu ana kadar da yani Beşiktaş takımı şunu yapmış İtalyan'a dönümünde baktığımız zaman, oyun disiplinden kopmayan asla ve her zaman oyunun içinde olan bir takım görünümünde. Onun için baktığımız zaman Beşiktaş'ın en büyük avantajı bence İtalyan'ın sergilediği, daha çok, daha doğrusu takımına sergilettiği oyun disiplinden kopmama. Tabii bu 0-0 giderken Allah korusun tersi bir sonuçta ne olacak? Onu tabii daha sonra değerlendiririz. Ama şu anda Beşiktaş takımı iyi gidiyor. Gerçekten iyi mücadele ediyorlar. İlhan Fakır mesela geleceğin çok iyi oyunculardan birisi olacak. Onu çok net görebiliyoruz. Emirhan geride çok net görebiliyoruz. Emirhan geldikten sonra, özellikle İtalya'ya geldikten sonra devamlı oynamaya başladı. Burada da Endidi ve Salih Özcan tercihi vardı. İtalyan onu tercih etti. Tabii Endidi de çok ön tarafa oynamayan bir oyuncu ama mutlaka o ön libero dediğimiz bölgeyi mutlaka dolduran bir oyuncu ve atakları kesen bir oyuncu. Pas trafiğinde başlatan bir oyuncu. Aynı bugün şunu söylemem lazım. Trabzonspor'daki Mendy gibi. Yani Mendy de bugün bence çok beğendim ben. Evet. Hem oyun geçişlerinde hem de topu kesmede çok önemli roller üstlendi. Aynısını Endidi şu ana kadar başarıyla yaptı. Hatta Orkun Kökçü sakatlık yaşadığında bir ara Salih Özcan'da gördük ısınırken. Ama tercih etmedi. Yani Salih Özcan tabii form durumunu İtalyan'ı bizden daha iyi biliyordur. Şu andaki form durumu. Onun için öyle bir tercih yapmıştır. Totale bakacak olursak Beşiktaş takımı önde o hareketli, arkada olay hareketli, ondan sonra hareketli bir ileri uç var ama çok etkili olduğu söylenemez. Ohun özellikle çok etkili olduğu söylenemez. Bunu söylemek lazım. Ama Beşiktaş takımına baktığım zaman özellikle ben şimdi tabii teknik adam gözüyle bakıyorum. Yerleşim hatası kesinlikle yapmıyorlar. Herkes bölgesinde

0: çok iyi savunuyor. Özellikle savunma bölümünü çok iyi yapıyorlar. Ve şu anda da görüldüğü gibi. O yüzden işte herkes birbirinin kademesine giriyor, yardımına koşuyor. Bu çok Beşiktaş takımı için artı diyebileceğimiz şeyler. Tabii her an Beşiktaş takımından gol bekleyebiliriz. Çünkü Offenheim takımı ön tarafa çıkmaya başladı. Çok çıkmaya başladı. Hı-hı. Ve atak kontra ataklara imkan vermeye başladı. Offenheim takımı da inceleyecek olursak geçen sene bir yanılmıyorsam bir puanla Şampiyonlar Ligi'ni kaçıran, evet, önde baskıyı çok iyi yapan bir Offenheim takımı söylüyoruz ama bu sene 5 maçta yanılmıyorsam 4 mağlubiyet bir galibiyetle sondan ikinci sırada biraz sıkıntı yaşıyorlar. Beşiktaş maçına da çıkış maçı olarak bakıyorlar. Onun için çok istekliler, arzulular. Çok
1: hocam, Hoffenheim'le ilgili şunu sormak istiyorum. Şimdi Hamburg maçında Esport'ta maçın anlatımında ben vardım. Sevgili Doruk Keskin'le birlikte ve şu dikkatimizi çekmişti. Hoffenheim bu sezon, geçtiğimiz sezon dahil olmak üzere çok sıkıntı çektiği bir konuydu ama bu sezonda kulübeden hiç katkı alamadı. Yani hiçbir gol katkısı yok hamle oyuncularından. Şimdi değişiklik zamanları geliyor. Bunu avantajımıza kullanabilir miyiz? Çünkü Ernest Boku gibi isimler yedekler arasında yer alırken Hoffenheim'in eli belli ki daha dar.
0: Evet, yani şöyle Hoffenheim şimdi Alman ligi futbol ekolu biliyorsunuz. Yani evet, futbol ekolu olan bir ligden bahsediyoruz. Yani devamlı standardı olan, devamlı her zaman Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Kupası'nda başarılı olan bir ülkeden bahsediyoruz. Yani futbol ekolu demek istediğim özellikle altyapılarına verdiği önem, ondan sonra oyuncu tercihleri, bunları bir araya getirdiğiniz zaman gerçekten Hoffenheim de olsa, yani şu anda sıkıntılı bir takım da olsa, Beşiktaş'ta başa başa oynayan bir Hoffenheim var. Tabii şimdi o ligde yaptığı işler, işte Hamburg'a 3-2 yenilmiş, kırmızı kart görmüş. Evet. Paderborn'a 3-1 yenilmiş. Stuttgart'ı 2-1 yenilmiş. Sadece Stuttgart'ı yenilmiş. İçeride Dortmund'a yenilmiş ve Köln'e yenilmiş dışarıda ama öyle sonuçlar almış ki hep bir farkla 3-2 yenilmiş, 2-1 galip gelmiş, 3-1 yenilmiş, 3-2 mağlup olmuş. Yani çok kolay yenilecek bir takım değil ama şu anda da Beşiktaş çok önemli, bilmiyorum size geç geliyor mu ama.
1: İlhan Fakılı'nın pozisyonunu mu diyorsunuz hocam?
0: İlhan Fakılı'nın, evet, şu anda tabii biraz belki size gecikme
1: olabilir. Şu anda gerçekleşiyor pozisyon. Hemen aktarayım. Olaytan oha aktardı. Oradan da Leandro Trossard önünü aldı. Trossard, çaprazda. Evet. Yani İlhan'ın kaçırdığının daha neti diyebiliriz hocam az önceki pozisyonu.
0: Kesinlikle öyle. Az önce söylediğim şey oldu bence. Kontrataklarla çok iyi pozisyonlar bulacak. Yani ön tarafa çıkmaya başladı o Fenerbahçe takımı. Kontrataklarla çok iyi pozisyonlar bulacak demiştim Beşiktaş. Şu anda da çok net, aslında Trossard'da çok net pozisyon buldu. Trossard kalitesine bir oyuncu aslında bunu gol yapabilirdi ama bu gibi pozisyonlar daha çok olacak gibi görünüyor açıkçası. Oyunun senaryosu böyle gelişiyor gibi görünüyor. Dolayısıyla hani Hoffenheim'i konuşuyorduk. Alman ekolünden bahsediyoruz ama gerçekten ben şunu söyleyebilirim. Yıllarca, 20 senedir teknik adamlık yapıyorum. Tabii kamplar geçirdik. Sezon başları, devre arası kampları geçirdik. Ben şunu çok net gördüm. Yani oraya çok kampa yabancı takımlar da geldi. Bu yabancı takımlara baktığınız zaman, yani 3. lig takımı bile olsa yabancı, yani yabancı takım dediğim Avrupa takımları, 3. lig takımı bile olsa gerçekten bir oyun anlayışı, bir oyun ezberi, ondan sonra oyun disiplinine sadık kalan bir yapılar var. Bence bu da tabii altyapılardan geliyor. Yani ben oralara girersem 2 saat konuşmam lazım.
1: Ya Hoffenheim'de abi, yani bu altyapı olayının hocam, mesela Nübel örneği var yani. Hoffenheim altyapısından yetişen bir kaleci.
0: Tabii. Beşiktaş milyonlarca dolar ya da euro diyelim verdi, öyle aldı. Yani aslında bizim üretmemiz de lazım ama ben açıkçası hani şunu da söylemem lazım. 5 sene sonra, yaklaşık 5 sene sonra inşallah ömrümüz yeterse 5 sene sonra bizim ülkemizdeki futbolcular futbolu bıraktığı zaman 30 yaş bandında, 33 yaş bandındaki önemli oyuncular futbolu bıraktığı zaman ne olacak diye ben merak ediyorum açıkçası. Çünkü alttan oyuncu gelmiyor, üretemiyoruz. Onu söylemek istiyorum. Bu arada
1: bir köşe vuruşu kullanılacak şimdi. Miretti, evet. Topun başında köşe vuruşunu kullanmak için ceza sahası içerisinde kalabalık bir şekilde yer alıyoruz. Bir duran top fırsatı Hoffenheim'ın dezavantajlı olduğu konulardan, ligde de görmüştük, pasla kullanıldı. Trossard sol kanatta rakibini karşısına aldı. Bir topuk, sonrasında bir dokunuş ve top ağlarda gol. Mourinho bu sezon bunu çok yapıyor hocam. Yani ceza sahası içerisinde sürekli gol arayan taraflarda oluyor. Çok uzun boylu, çok fizikli bir oyuncu olduğunu söyleyemeyiz ama bu fırsatları da iyi kolluyor ve 1-0 öne geçiyoruz. Hoffenheim deplasmanında çok değerli bir gol. Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Çok kıymetli bir gol. Baktığım zaman, tekrarlarını izlediğim zaman şu anda offside de görünmüyor. Asla yok offside. Çok net bir gol. Ben az önce söylemiştim, yani Beşiktaş ataklarla gol bulabilir. Bir duran toptan, duran top organizasyonundan buldu topu. Gerçekten hani Beşiktaş şöyle bir şey söyleyebilirim Göksel'in. Yani eğer siz sahada iyi mücadele ediyorsanız, sahada yerleşim hatası kolay kolay yapmıyorsanız, bu futbol topu, futbol ne derseniz deyin adına, mutlaka yardımcı oluyor size. Mesela ilk daha kafadan direkten dönen ilk yarı bir pozisyon vardı Hoffenheim'in, biliyorsunuz. Evet. Ama futbol topu siz mücadele ederseniz, futbol topuna tırnak içinde söylüyorum, saygı gösterirseniz, severseniz o topu, gerçekten size yardımcı olur. Bunun örneklerini biz hem teknik adamlıkta da yaşıyoruz ister istemez. Bugün de bu örneği gördük. Seyircimiz müthiş zaten. Baya bir Almanya olduğu için hem evet. Türk seyircilerimiz baya da yer ayırmışlar. Yani bu konuda Hoffenheim takımını da...
1: Aslında hocam öyle değildi. Şimdi Almanya'dan futbol hesabının sahibi Atılay'la konuşuyorduk bu durumu. Bize Hoffenheim-Hamburg maçı günü söyledi ya, gurbetçiler Hoffenheim'in biletlerini almışlar diye. Yani biraz onların yerini gasp ettik.
0: Olabilir. Gerçekten mükemmel bir seyirci var. Zaten Beşiktaş seyircisi, yani büyük takımların seyircisi hepsi çok kıymetli. Beşiktaş seyircisi özellikle çarşı grubu diyelim ve diğer gruplar diyelim, hakikaten çok kıymetli destekler veriyorlar. Burada da Almanya zaten bizim ikinci Türkiye gibi olduğu için burada da çok büyük destekler var. İnanılmaz da yani ilk yarıda da ben zaman zaman tezahürat maçı izlerken tezahüratları da dinlemeden edemedim. Çünkü hakikaten çok iyi tezahüratlar da yapılıyor. Yani takımı devamlı ileri taşımak istiyorlar. Taşıyorlar daha doğrusu. Motive ediyorlar. Ya bu çok kıymetli, çok önemli. Ha, her seyircisi olan takım bunu yapıyor mu? Hayır, ama her şey bir araya geliyor. Yani her şey bir araya geliyor derken işte takım, yönetim, teknik adam, taraftar, hatta siz değerli basın mensuplarını da sayabiliriz. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman, burada çatlak çok az olduğu zaman gerçekten başarılı olma şansınız daha fazla artıyor. Hani bugün baktığımız zaman Fenerbahçe takımı 6 tane gol yiyecek takım mı yani şu anda? Yani öyle bir hakikaten orada yani iki takımı kefeye koysak asla öyle bir takım değil. Galatasaray takımı mesela bugün haberlerde okudum. Barcelona takımı daha uygun maliyetlerle olmuş. 200 evet. küsür milyon euroya. Galatasaray takımı 300 milyon euroya kurulmuş ve Barcelona takımı, işte ben futbol ekolü demek istediğim o yüzden, yani futbolu maalesef biz hep günlük yaşıyoruz. Şimdi Beşiktaş inşallah kazanacak bu maçı ve günlük olarak belki de zaferler, işte imparator diyeceğiz hepsine filan, ama hani sürdürülebilir olması çok önemli, çok değerli. Ben teknik adamlığımda da size, kıymetli basın mensuplarına, radyolara, televizyonlara bağlandığımda da bunları hep dile getiriyorum. Hep de dile getireceğim. Çünkü bunlar Türk futbolunun kurtuluşu diye düşünüyorum. Yani mutlaka biz bir futbol ekolu yapmamız lazım. Yoksa işte Avrupa'ya gittik, Dünya Şampiyonası'na gittik.
1: Evet.
0: İşte biz onu başarı görüyoruz. Hayır, bizim rakamlarımız çok az rakamlar değil, yani harcadığımız rakamlar. Onun için kesinlikle bir futbol ekolü yapmamız lazım. Şimdi milli takıma baktığım zaman 6 maçın 5'ini kaybetmiş, değil mi? Milli takım hakikaten çok iyi bir jenerasyon yakalamışız. Ama maalesef sürdürülebilir yapamıyoruz. Yani futbolumuzdaki en büyük şey istikrar konusu diye düşünüyorum. Sürdürülebilir yapamıyoruz. Bunun çözümü, çaresi mutlaka var. Burada da teknik adamlar, ben zaman zaman söylüyorum, bazı kararlar alınıyor mesela. İkincilikte bir karar alınıyor. Deniyor ki işte 6 tane genç oyuncu mecbure. Tamam, mecburen olsun. 21 kişilik 6 tane genç oyuncu mecburen olsun, ama teknik adamları da çağırıp görüşlerini alırsak, alttan oyuncu gelmediği sürece bu oyuncuları nasıl alacağız, nasıl bulacağız noktasında hakikaten sıkıntılar yaşıyoruz. O yüzden bizim ekolümüzü, bizim istikrarımızı mutlaka geliştirmemiz lazım. Bu konuda şimdi Beşiktaş bugün kazandığı zaman mutlaka başarılı olacaktır. Başarılı sayacağız. Tabii ki emekleri var. Ama bunun sürdürülebilir olması lazım. İşte geçici olmaması lazım. Bunun için de çok önemli detaylara, istikrarlara ihtiyaç var. Ben bunu söylemek istiyorum. Neyse, maç

0: yakalıyorlar. Evet. Yakalama şansları var. Gerçekten Beşiktaş'ın hem yerleşim hatasında, saha yerleşiminde çok doğru işler yaptığını görebiliyorum. Çok doğru duruyorlar bir defa. Sahada çok doğru duruyorlar. Herkes ne oynadığını biliyor. Mevkisine yakın oynuyor. İşte mevkisini kaybetmiyor. Hani bir Salah gibi, mesela Trabzonspor'daki Salah gibi. Bazen sağda, bazen geliyor 10 numara pozisyona geliyor, bazen sola geliyor, o gezgin oynuyor. Öyle oyuncunun da zaten mutlaka şey olması lazım, yani özgür olması lazım. Onu da söylemek lazım. Beşiktaş takımı şu ana kadar bence çok doğru duruyor. Sahada doğru duruyor. En önemli nokta bu. Doğru durduğu için de çok disiplinli oynadığı için de gerçekten çok az pozisyon vererek maçı götürüyor. Hani 0-0 götürdüğün sürece hep gol atmaya aday bir Beşiktaş takımı izleyebilecektik ki öyle oldu ve golü de buldular. Ve ayağı da pasları çok iyi atıyor. Mesela Rıdvan'ı oynatmadı İtalyano. Evet. İşte Salih Özcan'ı oynatmadı. Hani bu tercihler, maç ters başka sonuçta bitse acaba tartışılır mıydı, ama İtalyano yaşıyor oyuncularla. İtalyano yapıyor antrenmanı oyuncularla. Bu yüzden saygı duymak lazım. Bugüne kadar da hani İtalyano taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan, hiç basınla, hakemle uğraşmayan, basınla uğraşmayan bir pozisyonda. O yüzden
1: ve soldan geliyor şimdi Hoffenheim. Evet, Alexander Presle. Gelişen bir atak var. Merkeze taşındı top. 68. dakikanın içerisindeyiz. Az önce oyuna dahil olmuştu Alexander Presle. Yerden bir pas, Pisnik Aslani tekte bıraktı. Çufal kaçtı. Bir şut pozisyonunda top ağlarımızla buluştu. Birbirlik eşitlik, yazık oldu.
0: Yazık oldu, evet. Tam da hani pozisyon vermiyoruz. Bakın çok güzel duruyoruz aslında ama tek pas oynadı orada. Çok iyi döndü Aslani'de. Hı hı. Aslani çok kaliteli bir oyuncu.
1: Evet.
0: Hem dönüşü hem gol vuruşu gerçekten takdire şayan. Yani burada Beşiktaş takımının defansının, kalecisinin bir şey yapma şansı yok. Ama bakıldığı zaman fazlalık olarak Beşiktaş takımı defansta daha fazla oyuncuyla bulunuyordu. Hani bunu engelleyebilirdi, daha doğru yerleşimle engelleyebilirdi ama maalesef olmadı. Yani bu olacak, yani bu maçlar olacak, bu tarz maçlar olacak, bu tarz goller de yenecek ama şu anda Beşiktaş'ın şeyine bakacağız. Oyun disiplinden kopacak mı, kopmayacak mı? Bu travma yaratacak mı, yaratmayacak mı? Ona bakacağız ama zannetmiyorum. Demin de dediğim gibi Beşiktaş takımı bence şu ana kadar doğru durdu. Sadece bir pozisyon verdi belki de maçın başından beri, o direkten dönen hariç. Onunla da gol edilir ama bu olabilecek şey, öngörülebilir bir şey. Yani bakacağız şimdi, gidişata bakacağız. Hala Beşiktaş'ın gol atma şansı olabilir. Ama o çok yıpratıyor rakip defansı. Ama ne kadar yararlı, faydalı oynuyor, onu da tartışmak lazım.
1: Peki Erkan Hocam, çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için.
0: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Herkese selamlar, saygılar. İnşallah ben de Türkiye'de hangi takım olursa olsun Avrupa'da kazanmasından yanayım. İnşallah Beşiktaş da bugün kazanır diyelim.
1: İnşallah böyle hocam. Teşekkürler.
0: Sağ olun, iyi yayınlar. Hoşçakalın. Sağ olun.
1: Erkan Sözeri ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Şimdi sol kanattan bir köşe vuruşu kullanacağız. Ben Göksel İnçer Saraç, Dakika Skor programında sizlerle birlikteyim. Sol kanattan köşe vuruşunu kullanacağız. Golü böyle bulmuştuk. Sonrasında Aslani'nin cevabı gelmişti. Bir birlik eşitlik var. Miretti köşe vuruşunu kullanmak için topun başında orta geldi. Miretti'den kafayla karşılanan top Trossard'a açıldı. Sol kanatta yeniden Miretti, bir orta daha içeriye. Kafa vuruşu yine savunmadan uzaklaştırma çabası var. Hoffenheim savunmasında Trossard yükseltti. Bernardo kafayla karşılıyor bir kez daha. Aslani'nin önünde kalmasın o top. Faul yapıyoruz. Hızlı hata, faulle kesiyoruz.

0212 273 10.10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, yeniden hatırlatmış olalım ve Dekat oyuna dahil olacak. Hoffenheim'da Bambase Conte oyuna giren bir başka isim. Hamburg maçında golü atan isimdi. Burher çıktı. Wouter Burher oyundan çıkıyor. Ve oyundan çıkan bir diğer isim Andrei Kramaric, Dekat ve Bambase Conte oyuna dahil oldular. Dikkat etmemiz gereken bir isim Bambase Conte. Ve şu anda uzun bir taş gelecek Vladimir Şufal'den ceza alanına doğru, kafayla karşılanan top Miretti'de kaldı. Hızlı atak şansı arıyoruz. Sol kanatta Olaytan buluştu topla, birlikte ilerliyor. Olaytan pasını attı. Yengüoh karşı karşıya. Yengüoh! Beşiktaş bir kez daha önde. Güney Koreli yine yaptı sihrini. Yengüoh! Bir kez daha öndeyiz. Hoffenheim deplasmanında SNP Arena'da 73. dakikada. Öcal Bey de gol be yazmış. Gerçekten gol be. Yani çok iyi çıktık kontraya. Olaytan yıkılmadı. Topla birlikte ilerledi. Servisi yaptı. Sonrasında karşı karşıya pozisyon. Offside yok. Yengüoh. Kaleci Oliver Bowman avlıyor. Ve skoru 2-1'e getiriyor. Bir kez daha öne geçiyoruz. Hoffenheim karşısında SNP Arena'da. Vlahovic'in yokluğunda şans buldu. Yengüoh topu ağlarla buluşturuyor. Skor 2-1'e geliyor. Harika bir son vuruş. Yengüoh. Müthiş oldu, müthiş. Italiano da kutluyor golü. Beşiktaş 1-0 öne geçmişti. Sonrasında Mourinho'nun attığı gole cevap Fesnik Aslani'den geldi ama kısa bir süre sonra bir cevap da bizden. 2-1 ve oyun yeniden hareketlendi. 0-212-273-10-10'dan sizler de mesajlarınızı paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bu arada bazı mesajları görüyorum, oradan da bir açıklama yapayım konu hakkında. Teşekkür ediyorum. Ekran başına geçmişsiniz çağrımızı alıp, ama evet bir şanssızlık oldu. Salzburg Milan maçında sen yoktun Göksel'in, kandırdı mı bizi yazanlar var. Duyurusunu da yapamadım, karışık bir gündü, kusura bakmayın. Yani yağmur, sel felaketini biliyorsunuz. Bu yüzden önlem amaçlı karşılaşmalar Ankara'dan anlatıldı. Ve haftaya umuyorum ki TRT ekranlarında görüşürüz. Yani görevlendirme gelmesi halinde yine duyurusunu yaparım. Şimdi sol kanattan Hoffenheim geliyor. Yine dikkat etmek lazım. İçeriye çevrilen top sekti. İkinci hamle de geliyor. Kasım Altara müdahaleleri yaptı. Köşe vuruşu kazanıyor Hoffenheim. 75. dakikadayız. ...0212-273-10-10'dan sizlerce mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Emre Eren maç sonunda bizimle birlikte olacak. Yine Eral Pısı maç sonunda bizimle birlikte olacak isimler arasında. Ceza sahası içerisindeki isimleri uyarıyor. Karşılaşmanın hakemi. Sol kanattan köşe vuruşu kullanılacak, orta geldi içeriye. Alexander Nübel çıktı kalesinden, hemen eliyle oyunu kurma çabası, kontra atak çabamız var ama biraz acele davrandık. Gerek var mıydı buna bilmiyorum, fakat orta alanda top Hoffenheim'li oyuncularda kaldı. Ozan Kabak sağ kanada doğru pas geldi şimdi Tim Lemper'le. O da yerden oynadı Bernardo'ya. Ve sol kanattan bir kez daha atak geliştiriyor. 76. dakikada Hoffenheim orta geldi. Ceza sahasına kimse dokunamıyor. Out'a gidiyor top. Christian İlzer düşünceli. Şu ana kadar UEFA Avrupa Ligi'nde sona eren mücadelelerde Salzburg 0, Milan 4, Lyon 3, Crystal Palace 2, Torense 1, Sunderland 2, AZ Alkmaar 2,
Hapoel Beersheba 1, Lech Poznan 0, Bayer Leverkusen 4, Sparta Prag 1, Lillestrøm 1, Kelse 0, Omonia Nikosya 3, Union Sanciloa 1, Real Sociedad 1. Devam eden mücadelelerde Dinamo Zagreb 0, Anderlecht 0, Bialystok 2, Ararat Armenia 1, Bournemouth 2, Sturm Graz 0, Celta Vigo 1, Juventus 1, Nek Nijmegen 1, Levski Sofia 1, Ferencvaros 1, Victoria Pilsen 0, Benfica 3, Celtic 1, Marsilya 0, Olympiakos 1 ve Rennes 1, Ofi 1. Şimdi dikkat etmemiz gereken bir pozisyon daha. Sol kanattan gelişiyor Dekat. Merkezde aldı topu, yükseltti içeriye. Çufal'den önce kafayla müdahale. Çufal taca çıkmasına izin vermedi. Sağ kanatta Bambase. Conte rakibini karşısına aldı. Aman dikkat, seken top. Şut şansı. Şut geliyor ya, atarak müdahale. 78. dakika, yüreğimiz ağzımıza geldi. Yatarak müdahale geliyor. Yemeyelim. Bir köşe vuruşu kullanacak Hoffenheim. Onlar da beklendiği üzere baskıyı arttırdılar şu anda. Ve Olaytan Beşiktaş'ta oyundan çıkıyor. Junior Olaytan oyundan çıkan isim, ikinci golün asistini yapmıştı. Bu arada Yang Yuoh da bir gol bir asist. Olaytan çıktı oyundan. Sağ kanattan Çufal köşe vuruşunu kullanacak. Orta ceza sahasına geldi. Kafayla karşılanan top gelişine bir şutla kattan. Neyse ki top dışarıda. Out'a gidiyor. Dekat da oyuna sonradan dahil olmuştu. Hoffenheim'da Vladimir Çufal. Çok çalışkan bir isim yine. Her zaman alışık olduğumuz gibi Çufal. Ve kale vuruşuyla oyunu hareketlendiriyor. Alexander Nübel uzun gönderdi. Yengüoh'a doğru kafayla karşılanan top bir kez daha Hoffenheim'le oyuncularda kaldı. Dikkat etmek gerekiyor. Hoffenheim'in artık bu dakikadan sonra risk alacağını biliyoruz. Bernardo alışık olduğumuz kaçırmalarından yaptı. İçeriye çevrilen top ve top ağlarda gol. Yengüoh bugün onun günü, 3 oldu 3. Yengüoh neler yapıyorsun öyle? İnanılır gibi değil. 3 oldu.

Sol kanattan gelişen atak. Beşiktaş'ta içeriye çevrilen top. Yen Gü oh dokunuyor. Oliver Baumann'ın müdahalesi yetersiz. Ve top ağlarla buluşuyor.

rahatlıyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Hoffenheim karşısında rahatladık bu arada. Sevgili spiker arkadaşım, Esport spikerlerinden İbrahim Yıldız'ın aktardığı bir bilgi.

Sevgili İbrahim Yıldız'ın aktardığı bir bilgi, değerli dostum, spiker arkadaşlarımdan, Beşiktaş bir gol daha atarsa lider diyor İbrahim Yıldız.

Sarı kart gördüğü gol sevinci sonrasında Yen Gyo, senden önce Berk Sayar'a demiştim Beşiktaş 3 tane atamıyorsa buralarda oynamasın hiç diye, 3 oldu diyor Öcal Bey de. Peki devam ediyoruz, 82. dakikanın içerisindeyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Yani 4'te gelir mi acaba bir karambole? Sol kanatta Trossard. Topla buluştu şimdi, yerden pas. Yengi. O da yerden bıraktı. Salih Özcan'a müdahale geldi. Salih Özcan mücadeleyi sürdürdü. Oh, önünü alma çabası. Sekti top. İlhan alır mı önüne? İlhan Fakalı sağ kanada doğru aktardı. Atak sağ kanattan gelişiyor. Şimdi yerden pas. Fabio Miretti de orada. Rakip yarı alana yerleşmiş vaziyetteyiz. Şu anda sevgili Radyo Gol dinleyicileri, keyifli bir akşam oluyor temsilcimiz açısından, temsilcilerimiz açısından hatta, çünkü Trabzonspor'da Kupskopio karşısında Finlandiya'da galibiyeti alan taraf olmuştu ve şimdi orta alana kadar geldi top. Hoffenheim'in de gardı düşmüş durumda artık. Hoffenheim'da çaresiz bir şekilde gözüküyor. Nasıl olmasın ki? Yen Gyo fırtınası esiyor SNP Arena'da. Şimdi kaybedilen bir top ama hemen geri koşmayı başardık. De merkezde kısa paslarla atak hazırlığında Hoffenheim'da temsilcimiz karşısında. Yengio yine koşu yaptı ceza alanında, bu kez önünü alamıyor Yengio. Perde 60. dakikada açılmıştı. Nübel'de kalesinden riskli çıktı, ortalarına kadar geldi kendi yarı sahasının ve karşılıyor. Perde 60'ta açılmıştı. Amir Murillo atmıştı Yengi Oh'un asistinde. Sonrasında 68'de Fisnik Aslani'nin attığı gol. 1-1'lik eşitlik 72'de. Yengi Oh bu kez kendisi attı. Olaytan'ın asistinde 79'da. Kendisinin 2, takımının 3. golünü kaydetti Yengi Oh. Haftaya lider oluruz, sıkıntı değil diyor Öcal Bey. Trossard'ı izlemek gerçekten bir nimet bizim için. Oyunu mükemmel yönetiyor diyor Kağıthane'den Aydın Bey. Şimdi sol kanatta sol kanatta Ohtara. Topla buluştu. Ohtara baktı içeriye, çevirdi topu. Bir dokunuş, top dışarıda. Asfaltta dışarıda. Salih Özcan'la 4. gole yaklaşıyoruz. Yani zorlu bir fikstürde müthiş bir başlangıç, Beşiktaş'tan devamı da geliyor. Marsilya karşısında 4-1 kazanmıştık, şimdi de Hoffenheim deplasmanında 3-1 öndeyiz ve artık karşılaşmanın son bölümüne doğru ilerliyoruz. 84. dakikayı bitirdik. 85. dakikanın içerisindeyiz. Ve Yengi oyundan çıkıyor. Semih Kılıçsoy kalan bölümde görev yapacak. Sarı kartta görünce Yengi Oh daha fazla riske etmek istemedi. Karşılaşmanın 85. dakikasında Vincenzo Italiano.

Ozan Kabak da oyundan çıktı. Hoffenheim'de bir değişiklik. Robin Hranac oyuna dahil oldu. Gerçek Avrupalı Beşiktaş demiş bir dinleyicimiz. Hearts Norchalent mücadelesinde bir birlik eşitlik var bu arada. Gol geldi oradan da. Ve Semih Kılıçsoy kalan bölümde görev yapacak sevgili Radyo Gol dinleyicimiz.

Dinleyicileri 86. dakikanın içerisindeyiz. Karşılaşmada geriye doğru pas geldi Oliver Baumann. Hoffenheim de bu arada gerçekten kötü bir süreç geçiriyor. Sevgili Cem Odabaşı ile Hoffenheim Hamburg maçından önce denk gelmiştik ve şunu konuşmuştuk. Acaba İzler için bir tehdit olabilir mi? Şu bir tehdit olabilir mi? Hatta yayında da konuşmuştuk burada. Hamburg maçında mağlubiyet, bir de Beşiktaş maçında mağlubiyet İzler'in koltuğunu sallar mı? İşte o zaman bu konuşulabilir demiştik ve İzler de bu tedirginliği hissediyordur. Muhtemelen Vladimir Çufal taç atışını kullanacak. Hemen kullandığı sağ kanada doğru gelen top. Van Basse Conte son müdahale savunmadan bizden son müdahale Emirhan Topçu'dan geliyor. Köşe vuruşu kullanılacak. Salih Özcan, Fabio Miretti, Semih Kılıçsoy oyuna dahil olan isimler. Şu ana dek Orkun Kökçü, Olaytan ve Engio oyundan çıkan isimler. Sağ kanattan Çufal yaptı ortaya içeriye doğru. Kafayla karşılanan top. Dekat şut şansı arıyor. Ceza alanında çevirdi içeriye, sekti. Gelişine bir şut. Savunmaya da çarptı. Bir korner daha kullanacaklar sağ kanattan. Kopanak'ta Braga'ya attı demiş Öcal Bey. Yo, Braga'yı dağıttı demiş ikinci yarı. Hemen oraya da bir bakalım. 3-0. 87. dakika, evet, 49'da El Yunusi, sonrasında Cornelius, sonra bir daha Cornelius. Gerçekten ilginç onlar oldu derken köşe vuruşunda Hoffenheim'in golü geldi. Fark 1'e iniyor. Ya şöyle son dakikaları bir rahat geçiremedik ne yazık ki. Maşida topu ağlarla buluşturan isim, bir stoper savunmadan çıktı. Kafa vuruşunu ceza sahası içerisinde yaptı. Maşida top ağlarla buluşuyor. 3-2'ye geliyor skor. Vladimir Çufal asisti yapan isim. Heyecanlı bir son bölümümüzü bekliyor. Vladimir Çufal'in ortasında Maşida topu ağlarımızla buluşturdu. Skor 3-2'ye geldi. Hoca ikinci golden sonra sevinmek yerine Otara'ya fırça atıyor, kademesini bırakıp golde yerini kaybettiği için demiş bir dinleyicimiz. Abi gol oluyor da siz geriden geliyorsunuz ama lig radyo söyledi gol oldu demiş. Olabilir, yayınlar arasında fark oluyor, bağlantılarımızda bile oluyor. TRT1 ekranlarından tabii platform üzerinden yayınımız önümüzde açık ama herhalde internetten kaynaklı problemlerdir. Ya bu yüzden çok da bilgim olmadığı için pek bir şey diyemiyorum. Geriden geliyor olabilir ama biraz radyo yayını da geriden geliyordur. Bunun da etkisi var. Semih Kılıçsoy Miretti'ye aktardı. Miretti'nin şutunda top kaleci Oliver Baumann'da kaldı. 89. dakikanın içerisindeyiz sevgili radyo gol dinleyicileri. Artık son bölümdeyiz. Trossard'da nefis bir pas aktarmıştı. Haydi bu maçta 3 puan alalım. Direnmemiz gereken çok az bir süre kaldı. Çok değerli bir 3 puan olur Hoffenheim deplasmanı. Trossard aldı önüne, şimdi Semih Kılıçsoy'a aktardı. Ceza alanında Semih çekti, sağına şutunu attı. Savunmadan sekti ve istemediğimiz bir noktaya doğru ilerledi top. Bir kontra atak şansı olabilir. Alexander Pras topla birlikte çıkma çabasında ama hemen kapattık o bölgeyi. Merkezde Leon Abdullahu da yerden oynadı Vladimir Çufal'e. Çufal sağ kanadı gördü. Çufal'de atağa destek veriyor. Artık neredeyse geri dönmüyor. Aslani pas trafiğini yapamayınca top önümüzde kaldı. Karşı atak şansı faul. Kaç çıkacak? Tim Lemperle sarı kartı görüyor Hoffenheim'de. Heyecan dozumuz yüksek. Bir diğer tarafta Marsilya Olympiakos mücadelesinde de Olympiakos'un 1-0'lık üstünlüğü var. Fransa'da, Marsilya'da. Ümit Akta Beşiktaş'ta oyuna giriyor. Rıdvan'la birlikte Ottara çıktı oyundan. Rıdvan oyuna dahil oldu. Ümit Akta bakalım kimin yerine oyuna girecek? Ndidi yerine Ümit Akta savunmayı güçlendiriyor. Bu dakikalarda, artık duraklama dakikalarında Vincenzo Italiano kayıp zamanında işaret ediliyor. Bakalım kaç dakika gelecek, henüz ekranlara yansımadı. Top kaleci Oliver Baumann'da.
Hala ekrana yansımadı bu arada. Kayıp zaman süresi 4 dakika. Direnmemiz gereken 3,5 dakika var diyebiliriz. Çünkü uzatmaların ilk dakikasını yaralamış durumdayız. 3-2'lik üstünlüğümüz sürüyor. SNP Arena'da Hoffenheim karşısında top orta alanda Dekat'ta kaldı. Fisnik Aslani yerden bıraktı. Dikkat edelim, bir çalım yerden pas geldi. Rıdvan hemen kademeye girdi. Topu uzaklaştırıyor. Bravo Rıdvan. Vincenzo Italiano'da takımını biraz daha topun olduğu noktaya, oyunu daraltmak amacıyla sanıyorum çağırıyor. 90+2'deyiz. Az kaldı, dayanalım. Bernardo sol kanada gönderdi şimdi. Hoffenheim atak hazırlığında bir kez daha 90+2'de. Maşida kendi yarı sahasında kısa paslara devam ediyor. Oliver Baumann uzun gönderecek ileriye doğru, uzun bir top Oliver Baumann'dan arkaya açıldı bir anlığına. Fisnik Aslani Lemper'le şut şansı olabilir. Kapattı oraya Emirhan, çaldık topu. Şimdi uzun bir top. Semi Kılıçsoy sırtını rakibe dayadı. Yerde kaldı Semi Kılıçsoy. Faulü yaptırıyor, sarı kartı aldırıyor Maşida'ya. Topu çok iyi sakladık orta alanda Semih Kılıçsoy'la. Ve pozisyon sonrasında Maşita sarı kartı görüyor az önce. Farkı 1'e indiren golü kaydetmişti Maşita. Hoffenheim'in son maçı da 3-2 bitti bu arada. Bu stadyumda yine aynı skor vardı. Hamburg kazanmıştı. Umuyoruz ki bir skor değişikliği olacaksa bizden yana olur, ama olmasa da sağlık olsun. 3 puanı alalım yeter ki. 90+3'teyiz. Maşida aldı önüne. Merkezde Hranac'a aktardı. Yeniden Maşida buluştu topla. Sol kanatta Bernardo'yu gördü. Bernardo uzun gönderdi. Dekat'a doğru. Dekat kafayla yükseltti. Fisnik Aslani önünü alma çabasında. Dekat aldı önüne. Şut şansı arıyor Dekat. İki oyuncu arasında önünde kaldı. Sekti top. Şut geldi. Savunmaya çarptı. Nübel kornere çıkmasına izin vermiyor Alexander Nübel. 90+3'ü bitiriyoruz artık. Kayıp zamanda. Son dakika içerisine giriyoruz. Çok basit kaybettik. Aman dikkat edelim. Dekat merkezde. Abdullahu ata destek verdi. Aslani'den sol kanada. Adeta pozisyonu onlara verdik ama onlar da bize teslim ediyor topu. Alexander Pras hiç hedeflediği gibi, hiç arzuladığı gibi bir orta yapamadı. 90+4'teyiz. Kale vuruşu kullanılacak. Artık son bir şans arayacak Hoffenheim. Topu kaparsa eğer, biraz zamanı eritebilirsek süper olur ama kafayla karşılanan top şimdi orta alanda. Miretti, Semi Kılıçsoy sol kanada doğru aktardı. Semi Kılıçsoy, Trossard orada. Leandro Trossard yerde, faul bekliyoruz ve faul kararı da geliyor. Bu düdük çok iyi oldu. Artık bu pozisyonun ardından son düdüğün çalmasını bekliyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Serbest vuruşu biz kullanacağız. 90+4'ü de bitirdik. 90+5'teyiz. Miretti, Rıdvan, Trossard topun başındaki isimler. Vladimir Çufal baraja geçecek. Pasla kullanıldı. Gözler karşılaşmanın hakeminde artık. Düdük ağzında. Maç bitiyor. Temsilcimiz Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor SNP Arena'da.

Maç Sonu programına hoş geldiniz. Ben Göksel İnçer Saraç. Maç Sonu programında sizlerle birlikteyim. Şu anda sahadaki görüntüler, sevinen oyuncular var. Vincenzo Italiano alışık olduğumuz gibi, artık alıştığımız gibi sevmek yerine yine birilerini azarlıyor. Tatlı azarlar bunlar. Galibiyet azarları. Mourinho'nun yanındaydı, şimdi hakemlerle tebrikleşiyor. Ve nihayetinde 3 puanı 3 golle alıyoruz. SNP Arena'da Hoffenheim karşısında 3-2'lik galibiyet. Temsilcimiz Beşiktaş'tan. 60. dakika Amir Mourinho, 72. dakika Yang Yuoh ve 79'da yine Yang Yuoh, gollerimiz bu isimlerden geldi. Hoffenheim'daysa goller Fesnik Aslani ve Maçid.

Adan geldi. Koki Maşida'dan geldi. Ve temsilcimiz Beşiktaş şu anda canlı puan durumunda 2'de 2 yapmış durumda. 6 puanla 4. sırada yer alıyor. 1. Leverkusen, 2. Benfica, 3. Omonia, 4. Beşiktaş, 5. Ferencvaros. Yani çok güzel bir noktadayız gerçekten. Marsilya ve Hoffenheim karşısında 6 puan hayal ettiğimiz ama beklentimizin çok da olmadığı bir durum. Yani 4 puana da razıydık. 6 puan gerçekten müthiş oldu. Birazdan Emre Eren bizimle birlikte olacak. Onun da hatırlatmasını yapalım.

Birazdan Emre Eren hattımızda olacak. Yeniden onun da hatırlatmasını yapalım. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Beşiktaş 3-2 kazandı. SNP Arena'da Hoffenheim karşısında çok iyi bir galibiyet. Nübel'de taraftarlarla birlikte kutluyor. Şu anda üçlüyü Nübel çektiriyor. Bu arada o bilgiyi de aktarmış olalım. Almanya'da kendi evinde Beşiktaş taraftarına üçlüyü çektiriyor. Alexander Nübel. Bağlantılarımıza geçeceğiz. 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı her zaman olduğu gibi WhatsApp hattımız üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapalım. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri 0212 273 10 üzerinden mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi WhatsApp hattımız üzerinden. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Yendik yazan var. Evet, yendik, kazandık. Bugün gerçekten güzel bir gün temsilcilerimiz açısından. Hem Trabzonspor hem de Beşiktaş. Ve neredeyse tüm karşılaşmalar da tamamlandı. Salzburg 0, Milan 4, Lyon 3, Crystal Palace 2, Torense 1, Sunderland 2, AZ Alkmaar 2, Hapoel Berşeva 1, Lech Poznan 0, Bayer Leverkusen 4, Sparta Prag 1, Lillestrøm 1, Kelse 0, Omonia 3, Dinamo Zagreb 1, Anderlecht 0, Jagiellonia Białystok 3, Ararat Armenia 1, Bournemouth 3, Sturm Graz 0, Celta Vigo 1, Juventus 2, NEC Nijmegen 1, Levski Sofia 1, Ferencvaros 2, Victoria Pilsen 1, Hoffenheim 2, Beşiktaş 3, Benfica 4, Celtic 1, Marsilya 0, Olympiakos 1, Rennes 2, Ofi 1. Günün sonuçları UEFA Avrupa Ligi'nde.

Bir diğer tarafta da Konferans Ligi'ndeki sonuçlara bakacağız. Rotasyonlu kadroyla bile Almanya'da kazanıyoruz demiş bir dinleyicimiz. UEFA Konferans Ligi'nde ise günün sonuçları şu şekilde. CSK Sofya 1, Monaco 2, Kupskopyo 2, Trabzonspor 4, Riga 1, Kayrat 1, Panathinaikos 2, Borac Banja-Luka 1, Lugano 3, Kızıl Yıldız 2, Ignatia 1, Midtjylland 1, Craiova 1, Hetafe 1, Gent 1, Aarhus 0, Hajduk Split 2, Ajax 1, Mjällby 2, Interclub 0, Twente 1, Thun 0, Saint-Truitens 2, Iberia 0, Brann 2, Lincoln Red Imes 1, Brighton 4, Kaunas-Žalgiris 0, Atalanta 3, Pafos 1, Freiburg 3, Jablonec 2, Hearts 1, Nordjylland 1 ve Kopenhag

3, Sporting Braga 0. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Salzburg Milan maçı hüsran oldu, yabancı biri anlattı demiş Aykut Bey. Vallahi gittim kanala ama ne yapalım yani, şanssızlık. Ya sadece bana değil işte, İstanbul'daki tüm yani aksaklıklar olabilir. Dünyada ilk kez böyle bir yağmur görüyoruz herhalde İstanbul'da. Ben daha önce görmemiştim ama fikir danıştığım daha tecrübeli İstanbullular, özellikle sevgili Berk Sayar olmak üzere, onlar da ilk defa gördüklerini söylediler. Birçok taksici abiden de bunu duydum. Ya başa gelen çekilir artık haftaya veya başka bir zaman. O zaman ben hemen en yakın maç tarihini Aykut Bey sizin vesilenizle paylaşayım. Cumartesi 16.30'da hepinizi Esport Plus ekranlarında bekliyorum. Union Berlin Borussia Dortmund mücadelesini. Bundesliga'ya hepinizi bekliyorum. O zaman hızımızı alamadık madem Almanya'dan, oradan devam ederiz. Ve Emre Eren'e yavaş yavaş gideceğiz. Bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Sizler de sorularınızı, mesajlarınızı 0212 273 10'dan gönderebilirsiniz. Bu arada Aykut Bey, dediğiniz totemi uyguladım, fark ettiniz mi bilmiyorum ama tuttu toteminiz. Bugün Beşiktaş marşı çalmayın, 2 gündür Galatasaray Fenerbahçe marşları çalındı, ters tepki verdi demiştiniz. 12-13'te çalmadım gerçekten ve oldu. Gerçekten oldu. Ve yavaş yavaş bağlantımıza geçelim. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Emre Eren bizimle birlikte olacak. Hemen bağlantımızı gerçekleştiriyoruz.

0: ve Emre Eren attığımızda. Emre abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk sevgili Gökçer'in.
0: Ya müthiş bir gün gerçekten. Hoffenheim karşısında S&P Arena'da 3-2'lik galibiyet. Ya ilk yarı biraz durgun bir maç gibiydi. Pozisyonlar bulmaya başladık. Acaba dedik, sonrasında öne geçtik, beraberlik. Ama sonrasında Yengyoh, gerçekten bugün onun günüydü. Nasıl değerlendirirsin karşılaşmanın genelini?
1: Vallahi öncelikle çok mutluyuz. Türk futbolu adına çok mutluyuz. Trabzonspor'un galibiyetinden sonra Beşiktaş taşlandırdı. Gerçekten taşlandırdı. Yani dün akşam ben Radyo Gol'e bağlandığımda şunu söylemiştim. Bu hafta özelinde Galatasaray'ın 4-1 mağlup olduğu, Fenerbahçe'nin 6-0 mağlup olduğu, yani Türk futbolu adına çok kötü bir 24 saat yaşadığımızı, ama Beşiktaş'ın bir sloganı var hatırlayacak olursan. Allah Allah Allah, saldır Beşiktaş. Bu akşam yüzümüzü güldür Beşiktaş demiştik. Dün akşam da öyleydik. Bu akşam da oyuncuları kutluyorum. Gerçekten kutluyorum. Teknik direktör Vincenzo Italiano'yu kutluyorum. Ya bu kadar yani agresif bir teknik adam. Oyunun içinde, oyuncuya dokunuyor. Oyuncu her şeyini ortaya koyabiliyor. Ya Yengyoh, tamam mı? Ya bu çocuktan bahsetmek lazım. Yani Vlahovic gibi dev bir dünya starının arkasında bekleyip Hoffenheim'a gidip iki tane gol atabilmek çok kolay bir hadise değildir. Bunu başardığı için ben kendisini kutluyorum. Maçın adamı, çok önemli bir mücadele ortaya koydu Beşiktaş. Yani Beşiktaş onurlu, şahsiyetli, mücadele gücü yüksek, her türlü atraksiyonu yaşayan bir 90 dakika yaşattı taraftarına. Öncelikle şunu söylemek lazım. Beşiktaş camiasının en büyüğü olan taraftarımıza gerçekten bir parantez açmak istiyorum. Yani 10 bine yakın Beşiktaşlı Türk seyircimiz, daha doğrusu hangi takımla olursa olsun önemli değil, Almanya'da Hoffenheim stadını doldurdular. 90 dakika boyunca seslerinin kesilmediği bir atmosfer izledik. Tabii oyuncular da buna karşılık verdiler. Yani bu çocuklar da gerçekten her şeylerini ortaya koyarak net bir galibiyet aldılar. Ya bir iki gol daha atsaydık lider olacaktık Avrupa'da. Bu da çok güzel bir başarı, önemli bir başarı. Beşiktaş doğru yolda Göksel'in. Yani Beşiktaş doğru oynuyor. Beşiktaş'ın doğru bir teknik adamı var. Beşiktaş'ta oyuncular oyuna dokunmasını çok net biliyorlar. Baskı yapabileceği bölümde çok doğru baskılar yapabiliyor. Bazen işte bu baskının neticesinde talihsiz goller oluyor. Bunları yaşayacağız. Bunları sezon sonuna kadar yaşayacağız ama Beşiktaş camiası çok net bir nefes almıştır. Beşiktaş camiası çok doğru bir yoldadır. Beşiktaş'ta oyuncu birlikteliğini görüyorsun. Maç bittikten sonra herkes Vincenzo Italiano'yu kucaklara alıyor. Yani bu sevgi, bu coşku, bu aşk devam ettiği sürece Beşiktaş'ın yolu çok uzun sevgili Gökçen'im.
0: Abi kesinlikle aynı fikirdeyim. Yani şunu söyledim ben, katılır mısın bilmiyorum. İşten tabii ki Marsilya ve Hoffenheim maçlarına ya 6 puan olsa keşke diyorduk ama 4'e de kabuldük. 6'yı gösterdi bize Vincenzo Italiano.
1: Vallahi ben bunu bekliyordum, açık ve net söyleyeyim. Ben dün akşamki yayınımda söyledim. Ya Beşiktaş'ın buradan kazanarak dönmesi bir sürpriz olmayacak dedim. Çünkü Beşiktaş'ın bir oyun atmosferi var. Yani Beşiktaş ne oynadığını biliyor. Yani Beşiktaş ön alanda baskıyı doğru yapıyor. Beşiktaş ön alanda baskıda, kırılmalarda neler yaşayacağını çok net biliyor. Ya o yüzden oyunun tamamını düşünürsek 90 dakikada, yani Beşiktaş'ta oyuncular gerçekten Hoffenheim'i sağdan sildiler. 55. dakikada İlhan Fakıhlı'nın sağ kroşesi, 56'da Trossard'ın sol kroşesi, en son Yengyoh sahneye çıkıp aparkata vurdu ve Hoffenheim'i yerle yesan etti. Ya çok mutluyum gerçekten. Mesela Galatasaray'la Fenerbahçe'nin kaybettiği, kötü kaybettiği maçlardan sonra gerçekten bir nefes aldığımız, bir gurur duyduğumuz, bir heyecanlandığımız, hop oturup hop kalktığımız, pozisyon zenginliğinin çok üst seviyede olduğu bir Beşiktaş izledik. Ki Vlahovic olmasına karşın. Yani Vlahovic de olsaydı başka bir şey konuşabilirdik ama Beşiktaş'ın Trossard'ı var, Beşiktaş'ın Orkun'u var, Beşiktaş'ın Miretti'si var, Beşiktaş'ın olay yaratan bir olay tanı var. Beşiktaş'ta çok ciddi performans anlamında basamakları yavaş yavaş yukarıya çıkacak ve bu takımı sırtlayacak bir İlhan Fakıhlı'sı var. Ya Beşiktaş'ın çok değerli oyuncuları var gerçekten. Savunmada Agbodu, yani gole kadar çok iyi oynadı. Golde bir hata, işte bazen hatalar yapılmaması gereken dakikalar var, işte oralarda dikkatli olmak lazım ama ona karşın o hepsinin performansını kutluyorum çocukların. Ya özellikle ya o hatara bende çok soru işaretiydi. Bugün son derece iyi bir performans ortaya koydu. Emirhan'ın o yüksek mücadele gücü, Mourinho'nun hem savunmada hem ofansta bize katkısı, yani Beşiktaş'ı çok doğru yola soktu. Beşiktaş emin adımlarla doğru yolda devam edecek. Bu teknik direktörleriyle birlikte bu birlikteliğe devam edecek. Bu serüven daha yeni başladı. Şu anda fragmanı izliyoruz. Filmi de ilerleyen haftalarda, ilerleyen aylarda çok net Beşiktaş camiası görecektir Gülsen'in.
0: Yani abi beni bir de umutlandıran konu şu. Marsilya, Hoffenheim, tamam Beşiktaş'ın zorlu fikstüründen bahsediyoruz ama burada 6 puan gelince de şunu düşünmüyor değil insan. Yani çeyrek final, yarı final, ya bu takımlar geliyor oralarda da aslında ve Beşiktaş bu takımlara diş geçirebileceğini herkese gösterdi.
1: Vallahi Göksel'in bu hoca transferinden sonra öncelikle heyecanlandık. Sonra yapılan transferlerden sonra o heyecanımız yükseldi. Beşiktaş'ın oynadığı futboldan sonra da gerçekten bazı şeylerin hayal olmadığını çok net bir şekilde görmek lazım. Beşiktaş gidebileceği yere kadar bence Avrupa'da o serüvende yoluna devam edecektir. Ligde de şampiyonluğun en büyük adayı olacaktır. Bu oyun temposunu, bu oyun performansını tabii ki kolay değildir. Yani 3 günde 4 günde bir maç oynamak ve hoca bu maçı oynarken çok ciddi rotasyonlar yaparak oyunculara da performans anlamında bir şeyler katmasını çok net biliyor. Yani kutluyorum ya. Ben Serdar Adalı Başkan'ı kutluyorum. Önder Özen'i kutluyorum. Gerçekten hocayla alakalı çok ciddi veriler koydu başkanın önüne. Başkan da bu hocayla yoluna devam etme kararı almıştı hatırlayacak olursan. Evet. Ya Beşiktaş çok düzgün bir yolda gidiyor. Tabii ki Allah sakatlıklardan, kazalardan, belalardan korusun takımımızı. Yani nazarlık olsun. Bu yenilen goller nazarlık olsun. Ama Beşiktaş takımı ve camiası o taraftarın büyüklüğüyle birlikte özellikle iç sahada zaten bundan sonra çok daha başka işler yapacağını düşünüyorum. Önemli oyuncularımız var. Bu önemli oyunculardan performans alabilmenin en büyük meselesi de en büyük yeteneği de bence teknik direktör Vincenzo Italiano'ya ayırmak lazım. Yani bu kısıtlı kadroyla ya yaklaşık Beşiktaş 14-15 kişiyle hem ligi götürüyor hem Avrupa'yı götürüyor. Bence de çok büyük bir başarı sahibi oluyor. Bizim de yüzümüzü güldürerek gerçekten camiaya derin bir nefes aldırıyor. Güzel günler geliyor Beşiktaş adına. İyi şeyler olacağını umut ediyorum sevgili Göksel.
0: Trabzon'u yenemezsek her şey boşa gider demiş bir dinleyicimiz. Katılıyor musun abi?
1: Hiç alakası yok. Lig çok uzun maraton. Çok uzun bir yolculuk. Bazen derbi kazanacaksın. Bazı derbilerde de oyunu rolanti haline sokacaksın. Bu da Beşiktaş'ın yapabileceği bu teknik direktörle en doğru bir yol olacağını düşünüyorum. Evet, bugün oyuncular gerçekten Almanya'da Hoffenheim karşısında 90 dakika boyunca tüm enerjilerini sahaya yansıttılar. Ama Trabzon maçı başka bir hikaye. Trabzon spor takımını da kutlamak lazım. Onlar da iyi bir kadro yarattılar. İyi bir teknik adam da devam ediyorlar. Ben pazartesi akşamı saat 20.00'da Türkiye'nin gerçekten çok önemli

0: bir derbisine sahne olacağını düşünüyorum. İki takıma da başarılar diliyorum. Ama şöyle bir gerçek var. Yani Beşiktaş oradan puan alırsa ya da mağlup olursa bile bence bu galibiyetin önünü hiçbir şekilde kesmeyecektir. Beşiktaş yoluna çok doğru bir şekilde devam edecektir ama sevgili Beşiktaşlılar da orada şunu da bilsinler. Trabzon maçında Beşiktaş Trabzonspor'u yenerse de kimse şaşırmasın. Çünkü Beşiktaş çok değerli ve önemli oyunculara sahip. Çok değerli ve önemli bir teknik adama sahip. Ya o yüzden Beşiktaş'ın bence bundan sonraki süreçte yolunun çok açık olduğunu, Avrupa serüveninin devam edeceğini, ligde de elinden gelen bütün çaba ve gayreti göstereceğini, hatta Vincenzo Italiano şunu söylemişti birkaç hafta önce, demişti ki biz başkanla konuşurken şampiyonluğu konuşmadık. Önce doğru bir oyun modeli, önce oyuncu birlikteliğini sahaya yansıtmak, önümüzdeki yıllarda da bu takımın şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu göstermek demişti. Çok büyük bir şans bence Beşiktaş için Vincenzo Italiano. Uzun soluklu çalışmak lazım. Ya bu iş önce sevgiyle başlıyor Göksel'in. Yani oyuncuya ne kadar değer verirseniz, oyuncuyla ne kadar fazla ilgilenirseniz işte sonucunu bu şekilde alıyorsunuz. Maç bittikten sonra Rıdvan ya boynuna atladı hocanın mesela. Hani bugün oynamamasına karşın. Zaten bu takımın direkt oyuncularından biri ama oynayan oynamayan herkes hocaya saygı duyuyor. Çünkü hocanın vermiş olduğu taktiksel yeteneğin de çok net bir şekilde herkes farkında. Trossard değerli ve önemli bir oyuncu. Bugün çok önemli işler yaptığını düşünüyorum. Özellikle maçın bir 25. dakikasında bir seken topta bir 25 metre bir pas atmıştı cezalarının içine. Çok Trossard'ı Beşiktaş çok doğru bir şekilde kullanacak. Vlahović gerçekten mide problemi olduğu için gelemedi. Serumlarla işte kaldı. Birkaç gündür serum yiyor. Ama onun karşısına çıktığın zaman oh denen bir santraforu var Beşiktaş'ın. Yani herkes böyle santrafora nasip olmaz. Bugün korkunç derecede aidiyeti yüksek, her şeyini ortaya koyabilecek bir özellik ortaya koydu. Gerçekten onu da kutluyorum. Camia çok mutlu. Camia çok umutlu. Camia ilerisi günlerde Beşiktaş'ın ne kadar daha büyük oyunlar oynayabileceğinin çok net sinyallerini gördü. Ben tüm takımı kutlamak istiyorum. Camia taraftarını da kutlamak istiyorum. Yani televizyonların başında olan Beşiktaşlılar ve hani Beşiktaş'ı destekleyen tüm taraftar grubunu da kutlamak lazım. Güzel bir sinerji vardı. Güzel bir enerji vardı. Bunun sonucunda da karşılığında da alınan çok net bir 3 puan vardı. Tabii bugün unutmak lazım. Futbolda şöyle bir gerçek var. İşte kazanılan maçtan sonra tabii ki bu sevincini yaşayacaksın ama 4 gün sonra oynanacak çok değerli bir maç var. Gözler o tarafa çevrilecek. Trabzonspor formda, Beşiktaş formda, Türkiye'nin izleyeceği güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum.
1: Peki Emre abi, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Sevgili Göksel'im, ben de sana teşekkür ediyorum. Tüm Beşiktaşlılara, tüm Türk futbolundaki futbol severlere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Beşiktaş'ı izlemeye devam edin. Beşiktaş daha fragmanda, bunun ilerleyen haftalarda çok daha net film görüntülerini de göreceğiz. Ben bu teknik direktörden her türlü atraksiyonun çıkacağını düşünüyorum artık. Sana da saygılar sunuyorum.
1: Saygılar ben.
0: Dinleyicilerimize de herkese hayırlı olmasını diliyorum. Görüşmek dileğiyle iyi akşamlar diliyorum.
1: İyi akşamlar abi. Emre Eren bizimle birlikteydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, hem eski Beşiktaş futbolcularından hem de şimdinin değerli yorumcularından Emre Eren bizimle birlikteydi. Sıcağı sıcağına yorumları aldık. Bir başka yorumcumuza gidelim. Spor yorumcusu Eralp Isı hattımızda. Eralp, hoş geldin.
2: Merhaba Göksel'im, tekrardan hoş bulduk.
1: Yani SMP Arena'da son dakikalarda böyle biraz terledik ama galibiyeti almayı başardık. 2'de 2 yapıyor Beşiktaş. Marsilya karşısında 4 gol. Hoffenheim deplasmanında 3 gol. 2 maçta 7 gol. 4. sırada Beşiktaş var. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı?
2: Ya Göksel'in, öncelikle Beşiktaş taraftarı gerçekten hem bu oyuna hem de Avrupa'da bu tip başarılara uzun yıllardır hasretti. Sayın Vincenzo Italiano ile beraber hem o oyunu hem de istedikleri havayı geri yakaladı Beşiktaş. Bunu sezon başından beri, yani Temmuz'un başından beri net bir şekilde görebiliyoruz. Yani bunu her yayınımızda tekrar ettim neredeyse. Beşiktaş taraftarının istediği şey başarı ya da şampiyonluk değil. Beşiktaş taraftarının asıl istediği şey gerçekten bu. Beşiktaş'ın yarışmacı kimliğe tekrardan bürünebilmesiydi ve şimdiki zamana kadarki sürece bakarsak hakikaten de Beşiktaş sahada varını yoğunu veren, bir diğer arkadaşının yerine koşan, çabalayan, gerçekten de sahada varını yoğunu veren bir takım haline geldi. Bu da net bir hoca dokunuşudur. Yani hem ligde hem de Avrupa'da Beşiktaş gerçekten şu an itibariyle bir yarışmacı kimliğe büründüğünü bizlere gösterdi. Yani kura çekiminin ardından da aslında yaptığımız bağlantında özellikle Hoffenheim'i vurgulamıştık. Yani dördüncü torbadan çekebileceğimiz en zor takım ve deplasmanda oynuyoruz demiştik. Yani bugün Beşiktaş taraftarı bir kez daha gösterdi ki hakikaten de Almanya Beşiktaş'a deplasman değil. Yani 30 bin kişilik stadyumun 20 bin üzerinde Beşiktaş taraftarı vardı. Yani bir iç saha baskısını Beşiktaş burada taraftarıyla beraber yakaladı ki iki maçta atılan 7 gol ve 6 puandan bahsediyoruz. Yani Avrupa Ligi'nde ya da diğer Şampiyonlar Ligi olsun, Konferans Ligi olsun, bu tip turnuvalarda artık yeni sistemle beraber ilk 8'e girmek çok değerli. Yani tabii ki de evet ilk 24 takım bir üst tura çıkıyor ama ilk 8'e girdiğiniz takdirde ilk eleme turunu oynamıyorsunuz. Yani Beşiktaş'ın şimdiki konumuna baktığımız zaman da ya hakikaten de böyle güçlü rakiplerin ikisini yendi. Hem Marsilya'yı hem de Hoffenheim gibi bir geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ne kıl payı kaçırmış. Evet şimdi zorlu bir dönemden geçiyorlar ama yine de Bundesliga'nın iyi ekiplerinden birisini sen daha yakından tanıyorsun zaten. Deplasmanda yenerek 2'de 2 ile 6 puanda başlamak yani ilk 8 adına da çok önemli bir eşiği atlattığını düşünüyorum Beşiktaş'ın. Tabii ki de daha çok erken, yani daha önümüzde 6 karşılaşma var ama saha içerisinde Beşiktaş'ın oynadığı oyuna baktığımız anda hakikaten de gelecek adına umut vaat eden işler olduğunu görebiliyoruz. Yani bugün Vlahovic gibi bir asetten yoksun çıktı Beşiktaş. Orkun 45. dakikada çıktı. Az sağ kanadı Çenli'den yoksun çıktı. Salih Özcan maçın son 15 dakikasında oyuna dahil oldu. Yani baktığımız zaman Beşiktaş'ta büyük bir rotasyon vardı. Beşiktaş buna rağmen Hoffenheim'i deplasmanda yenmeyi başardı ve aslında şunu da kanıtlamış oldu. Evet oyuncular bu sistemin önemli bir parçası ama rotasyondaki oyuncular da sisteme adapte olduğu takdirde o sistem ilmek ilmek işlemeye devam edecek. Bunu net bir şekilde gördük. Yani bakıyoruz Vlahovic'in yokluğunda sahaya çıkan Yang Yuh 2 gol 1 asistle sahanın MVP'si oluyor. Yani bu da bence çok değerli bir durum Beşiktaş adına. Yani yıllardır hep Beşiktaş'a şunu söylüyorduk. Beşiktaş'ın bir yedek kulübesi yok. Beşiktaş'ta yedekten gelip oyun değiştirebilecek isimler yok. Ama bu sezon baktığımız zaman da hakikaten de hoca dokunuşuyla beraber Beşiktaş'ın nispeten o dar rotasyonun biraz daha genişlediğini ve oyunun ikinci yarılarında da maçı değiştirebilecek oyuncular olduğunu görebiliyoruz bu sezon nezdinde. Bu akşamki maçı değerlendirecek olursak da çok değerli bir galibiyet. İlk 45 dakikada bence Beşiktaş rakibini ciddi derecede zorladı. Hoffenheim'in 45. dakikadan sonra yani ikinci yarıda artık nefesi Beşiktaş'a yetmemeye başladı. Bunu net bir şekilde gördük ve Beşiktaş'ta bulduğu savunma alanlarını iyi bir şekilde değerlendirdi. Yani o açık alanları Beşiktaş çok iyi değerlendirdi. Zaten bu sezon Beşiktaş'ın yaptığı en iyi işlerden birisi savunma arkası koşular. Bunu bir kez daha gördük bugün ve deplasmanda alınan 3 golle beraber 3 puan. Yani çok kritik bir eşikti az önce de belirttiğim gibi. Umarım işler kalan 6 karşılaşmada da bu şekilde devam eder Göksel'in.
1: Beni heyecanlandıran konulardan birisi, az önce Emre abiye de sordum bu soruyu Eralp. Yani bu seviyedeki takımlar tamam zorlu kura diyoruz ama böyle çeyrek final, yarı final hayal ediyorsak eğer, orada karşılaşabileceğimiz takımlar o seviyede takımlar ve bu takımlara Beşiktaş diş geçirebildiğini gösterdi.
2: Yani kesinlikle katılıyorum Göksel'in ki ben de aslında kura çekiminden sonra şunu söylemiştim. Eğer ki Beşiktaş bu seviyelere oynamak istiyorsa bu tip takımlarla karşılaşması gerekiyor. Yani tabii ki de burada Hapoel'le falan oynayabilir, onu yenebilir. Ama bu Beşiktaş'ın bir eşik değil. Beşiktaş'ın gerçek eşik Marsilya'dır. Beşiktaş'ın gerçek eşik Hoffenheim'dir. Crystal Palace'dır. Beşiktaş gerçekten Avrupa'da yarışmacı olmak istiyorsa bu tip takımlara diş geçirmesi lazım ki Beşiktaş sezonun şimdiye kadarki safhasında bu takımlara diş geçirebileceğini ve rekabetçi olabileceğini, rakip kim olursa olsun asla o karşılaşmada favori olan takımın karşı taraf olmayacağını bence bizlere gösterdi. Yani önümüzdeki haftada çok kritik bir Crystal Palace maçı var. Crystal Palace da bu akşam Lyon'a mağlup oldu. Yani bu bizim için aslında iyi bir durum diyebiliriz. Çünkü baktığımızda o maçı da izleme fırsatı buldum ve Crystal Palace'ı da çok fazla beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Tabii ki Crystal Palace'ın formsuzluğu bizim işimize gelir. Yani eğer ki 3'te 3'te 9 puanla başlarsak da Beşiktaş artık ilk 24'e girmeyi zaten az çok garantiler. Çünkü geçtiğimiz sezona bakarsak

0: 9 puanla ilk 24'e kalan takım olmuştu yanlış hatırlamıyorsam Avrupa Ligi'nde. O yüzden kaynaklı olarak da 3. maçın ardından 9 puana çıkmak özellikle de Beşiktaş'ta son 5-6 sezondaki gelgitlere bakarsak çok değerli bir durum olur bence Göksel'in.
1: Bir diğer tarafta tabii bireysel performanslar. Yang Yuho kesinlikle bir parantez açmak gerekir.
0: Yani kesinlikle açmamız gerekiyor. Az önce de belirtmiştim. Yani Vlahovic'in yokluğu ancak bu kadar iyi doldurulabilirdi. Yani sahanın ilk yarısında da aslında Hoffenheim savunmasını ciddi derecede yordu. Hem Ozan'ı hem de Makida'yı. İkinci yarıda da zaten attığı iki gol. Bunun yanına bir de Murillo'ya asist yaptı. İlk golün asistini yapmıştı kendisi. O zaten bu tür maçlar için alındı geçtiğimiz sezon devre arasında. Yani evet Beşiktaş'ın bir Vlahovic'i var. Ligde gol krallığı hedefi olan bir oyuncu ve baktığımız anda son 4 karşılaşmada 6 gol atmış bir isim. Ama baktığımız anda da sadece Vlahovic'le bu işler yürümez. Yedek kulübesinden de gelecek ve gol katkısı verecek. Hatta yeri geldiğinde bu maç gibi ilk 11'de attığınız zaman Vlahovic'in yokluğunu hissettirmeyecek bir oyuncu da lazım ki Yang Yuof da bu akşamki performansıyla beraber bu forma rekabetin içinde ben de varım dedi net bir şekilde. Umarım bu performansı devam eder çünkü oyuncunun da henüz yaşı genç bir futbolcu ve daha buradan da sıçrama yapabilecek bir futbolcu. Çünkü baktığımız zamanda da yani Avrupa'da artık bu kadar bir forvet kıtlığı varken son vuruşları yani bitiriciliği bu kadar iyi bir olan futbolcu ya gerçekten de bu tip durumlar devam ettiği takdirde de iyi bir sıçrama yapabilir. Çünkü geçtiğimiz yaz CV'sine bir Dünya Kupası da ekledi. Hatta o Dünya Kupası'nda gol de attı. Artık Avrupa vitrininde olan bir futbolcu Yang Yuof. Yani belirttiğim gibi bu tip performansları devam ederse de Beşiktaş hem kendisinden yüklü bir bonservis kazanabilir hem de ismini Avrupa'ya iyi bir şekilde duyurabilir yeni bir transferle beraber.
1: Yine Junior Olaytan ya mücadelenin kilit isimlerinden birisiydi. Onun gelişimine tanıklık etmek gerçekten çok güzel.
0: Yani gerçekten öyle Göksel'in senin de dediğin gibi. Yani bu futbolcu bir Anadolu kulübünden yani Göztepe'den değil de bir Fransa liginden ya da Almanya liginden alınsaydı yani herhalde kendisi hakkında metiyeler diziliyordu şimdi. Ama ilk geldiği dönemde kendisi birazcık itibarsızlaştırılmıştı. Ama Olaytan her maç üstüne koymaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu beninden geç döndüğü için bir yorgunluğu vardı ve o yüzden süre almamıştı. Yani dinlendirilmiş bir Olaytan'ın ne kadar tehlikeli olabileceğini hem savunma katkısı hem de topu ikinci bölgeden üçüncü bölgeye taşıma konusunda ne kadar iyi bir futbolcu olabileceğini bugün bir kez daha gösterdi ki Yang Yuof'a da çok güzel bir asist yaptı. Yani kendisinin bu sezon yaptığı 7. asist oluyor bu ki Avrupa Ligi'nde de 3. asistini yaptı Junior Olaytan. Yani az önce Oğuz'dan bahsettiğim gibi aslında aynı durum birazcık Olaytan için de geçerli. Yani bu performansı devam ederse ve Avrupa'nın bu kadar gözü önündeyken bu performansını devam ettirirse Junior Olaytan da ciddi derecede bir sıçramayı yapabilir. Çünkü baktığımız zaman aslında kendisi Getson'un boşluğunu doldursun diye alınmıştı geçtiğimiz devre arasında ama şimdiki performansına bakarsak bırakın boşluğunu doldurmasını yani bence özellikle bu sezon sergilediği performans konusunda kendisinin kat kat önüne bile geçti diyebilirim. Çünkü hakikaten de o box to box diye tabir ettiğimiz orta sahanın birebir tanımı oldu Junior Olaytan. Yani Göztepe'den ilk geldiği dönemi hatırlayalım. Bu kadar net bir orta saha oyuncusu değildi. Yani kendisi biraz daha ofansif orta saha bir 10 numaraydı. Ama Vincenzo Italiano'nun sisteminde daha çok az önce de bahsettiğim gibi box to box 8 numaraya dönüştü ki aslında Vincenzo Italiano'nun sisteminde de en değerli asetlerden birisi haline getirdi bu durum kendisine. Yani kariyer gelişimi anlamında da hakikaten inanılmaz bir 7-8 aylık dönem içerisine girdi diyebiliriz Junior Olaytan. Yani umarım bu performansı devam eder. Bu performansı devam ettiği takdirde de hem kendisi yani çok yüksek bedeller altına Avrupa'ya transfer yapabilir hem de Beşiktaş'ın hem ligde hem de Avrupa'daki yarışmacı kimliği devam edebilir.
1: Flash röportajlar da var. Yang Yuof maçın yıldızı diyor ki bugün gerçekten çılgın bir maçtı. Deplasmanda olmamıza rağmen kendi sahamızda gibi hissettim. Taraftarımıza teşekkür ederim. Minnettarım onlara. Bugün rakibimiz çok agresifti. Agresif mücadele ettiler. İlk 11'de başladım ve onlardan daha çok güçlü olmam gerekiyordu.

0: gördü. Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Hocam ve taraftar bana güvendiği sürece savaşacağım ve elimden geleni yapacağım diyor Yen Guo.
1: Yani çok doğru noktalara değinmiş hakikaten.

0: Yang-yoo'nun canını ciddi derecede sıktı. Yang-yoo aslında baktığımız zaman ya benim şöyle bir tabirim var. Herhalde dünya üzerinde en iyi faul alabilen forvetlerin başını çekiyor. Çünkü gerçekten de bu konuda inanılmaz meziyetli bir futbolcu. Yani rakip futbolcuları ciddi derecede yorup ne yapacağını kestirtemiyor birazcık. Ve bu da aslında çok kolay faul almasına sebebiyet veren bir durum. Bu özelliğini de çok seviyorum Yang-yoo'nun. Yani rakip savunmacıları ciddi derecede sorun yaratabiliyor ki baktığımızda hem Makida hem de Ozan karşı etmeyi Tarıkat'la tamamladı. Bu da Yang-yoo'nun bireysel becerileri sayesinde. Az önce de belirttiğim gibi çok rahat faul alan bir oyuncu. Bu özelliği de yani hem bu akşam olduğu gibi ileriki maçlarda da Beşiktaş adına çok değerli bir konu olacak.
1: Peki bir diğer tarafta başka bir flash röportaj. Vincenzo Italiano tarihinde bu arada bir bilgi verelim. Vincenzo Italiano Beşiktaş tarihinde Ben Schuster'in ardından Avrupa Kupalarının grup lig aşamalarında çıktığı ilk iki maçtan galip ayrılan ikinci teknik direktör oldu. Ve bu bilgiyle birlikte Junior Olaita'nın sözlerine değinelim. Maça başladığımızda bizim için işler zordu. Önde baskı yaptıkları için biraz zorlandık. Devre arasında konuştuk ve taktiksel birkaç değişiklik yaptık. Ardından da önemli bir galibiyet aldık. Mutluyuz ve böyle devam etmek istiyoruz. Bu sürecin içerisinde normal diyebilirim diyor. Bu sezon yaptığı 7 asist hakkında. Takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyorlar. Sürekli benimle konuşuyorlar, yardım ediyorlar. İyi insanların yanındayım. Bu şekilde performans geliyor. Avrupa'da da bu şekilde devam etmek istiyoruz. Takım olarak birlikte devam edeceğiz diyor Olaitan. Bu sözleri okurken ister istemez senin de aklına gelmiştir herhalde. İki şey aklıma geliyor. Bir, Sergen Yalçın neredeyse gözden çıkartması. İki, Konyaspor maçından sonra o duygusal görüntüleri.
0: Evet evet yani hakikaten de hani bir tane klip vardı ya, Guardiola kimliğe kızıyordu, kimlik mentaliti diye. Hakikaten de Junior Olaitan'ın bu sene geçirdiği evrim ve oyuncu gelişimi, karakter gelişimi, kariyer gelişimi birazcık kimliğe benzetiyorum bu konuda. Hakikaten de yani nereden nereye yani. Mayıs ayında gözden çıkartılan bir futbolcuydu ve Konyaspor maçında neredeyse bütün taraftarların ıslıkladığı bir futbolcuyken yani şimdi Trossard'lı, Vlahovic'li, Orkun'lu kadroda belki de kadronun en değerli oyuncusu haline geldi Junior Olaitan. Kendisi de maçın ilk yarısına vurgu yapmış. İlk yarıda kilidi açmaya zorlanmıştı Beşiktaş. Ben de sözlerimin başında buna değinmiştim. İkinci yarıdaki taktik değişikliğiyle beraber aslında daha fazla açık alan buldu. Özellikle sağ kanatta hem Mourinho hem de İlhan'la beraber o alanları iyi değerlendirdiğini düşünüyorum Beşiktaş'ın ki baktığımız zamanda da Mourinho da zaten bir gol katkısı verdi ve aslında İlhan da o bulduğu boşlukları çok iyi bir şekilde değerlendirdi diyebiliriz. Yani Junior Olaitan onun dışında da takım da açığa vurgu yapmış. Hakikaten de Beşiktaş'ta şu an iyi bir dostluk ortamı var, iyi bir arkadaşlık ortamı var. Bunu maalesef ki diğer temsilcilerimize ben çok fazla göremedim bu sezonun azından. Yani ne Fenerbahçe'de ne Galatasaray'da şu anki Beşiktaş'ta olan takımdaşlık, arkadaşlık ortamı bence yok. Bence Beşiktaş'ı da şu an diğer takımlardan bir kademe üste çıkartan ana mevzu takımdaşlık. Yani gerçekten de az önce de belirtmiştim. Yani bir futbolcu diğer futbolcu yerine de koşuyor, onun yerine de çabalıyor. Bunun da baş sebebi ya gerçekten bir takım olma duygusu. Ya Beşiktaş şu an itibariyle net bir takım olmuş gibi gözüküyor. Bunu Fenerbahçe ve Galatasaray'da bu sezon nezdinde henüz göremedim. Az önce de belirttiğim gibi Beşiktaş şu anda bu takımların önüne yazmamı sağlayan mevzu da aslında takımdaşlık.
1: Peki Eral, çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumların için ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim Gökten'in. Sana da yayınlar dilerim. Dinleyicilerimize de iyi akşamlar.
1: Eral Pası ile birlikteydik ve hemen basın toplantısına geçelim. Vincenzo Italiano neler söylüyor, dinleyelim.
2: Sevdiriz. Ali Bey, buyurun siz de başlayalım.
3: Tebrikler. Aslında maçın başından sonuna kadar oyunu kontrol altında tutan Beşiktaş'tı. 3-2'lik bir galibiyet var. Yenilen 2 gol var ama o yenilen 2 gol de bence yine bireysel hatalardan dolayı yediğini düşünüyorum Beşiktaş'ın. Bugün tempoyu istediği gibi ayarlayan bir Beşiktaş vardı. Şimdi buradan dönüşte çok sert bir deplasmana gidecek. Takımın bugünkü maçtaki fiziksel durumu

0: nasıl? Yani takım çok yoruldu mu? Trabzon deplasmanına nasıl çıkacak? Teşekkür ederim.
1: Non mi soffermerei sul fatto dei gol subiti perché se tutte le volte si deve parlare di quello negativo che è successo dentro la partita è normale che tante cose accadano, però mi voglio soffermare sul fatto che siamo venuti a vincere contro una squadra forte, fuori casa, dove ultimamente avevamo un po' non giocato come volevamo, e hanno giocato tre giocatori che ultimamente hanno giocato meno, quindi abbiamo coinvolto altra gente e siamo riusciti ad aggiungere 3 punti alla nostra classifica. Stiamo bene, abbiamo fatto una grande gara contro una squadra forte fisicamente, che corre tanto, che pressa, e la vittoria ci darà quell'energia che serve per andare ad affrontare un'altra squadra forte come il Trabzon. E in questo momento aggiungiamo 3 punti importantissimi alla classifica. Abbiamo fatto un'ottima prestazione e ci godiamo questo.
2: Her seferinde bu yenen goller hakkında ben şu anda konuşmak istemiyorum. Hep negatif hakkında konuşmak istemiyorum şu anda. Çünkü bunlar olabilir. Ama şunu konuşmak istiyorum. Bugün biz çok zor bir deplasmanda kazandık. Çok iyi bir takıma karşı kazandık. Bildiğiniz üzere zaten son dönemlerde deplasmanlarda istediğimiz gibi oynayamıyorduk. Ve 3 tane de az süre alan oyuncuyla oynadık bugün. Ve onlar da bence çok iyi iş çıkarttı. 3 puan aldık. Ve fiziksel olarak çok güçlü, çok iyi baskı yapan bir takıma karşı bence bugün çok iyi bir maç çıkarttık onlara karşı ve burada kazandığımız özgüven de bizim çok işimize yarayacak. Çünkü pazartesi günü Trabzon gibi çok zor bir deplasmana gidiyoruz. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Bu yüzden burada aldığımız 3 puan çok önemli ve herkesin performansından çok çok memnunum bugün.
3: Buyurun.
4: Bülent Uslu. Yine rekorlar devam ediyor. Tebrik ediyorum. Beşiktaş 2017-18 sezonundan sonra ilk defa Avrupa'da gruplarda 2'de 2 ile başladı. Bu sezon 8'de 7 galibiyet söz konusu. Birinci sorum, Avrupa'da ilk 8'e girip son 16 takım arasında kalacağız ve hayal edebileceğimiz bir şeyler var mı? Beşiktaş taraftarı bir şeyler hayal etmeli mi? Kendisi hayal ediyor mu? İkinci sorum da şimdi son 4 Avrupa'da mücadele eden son 4 hocamızın galibiyet sayısında yakaladı hocamız. Onun için de ayrıca tebrik ediyorum. O bugün ikili mücadelelerde başarılı, müthiş bir oyun oynadı. 2 gol, 1 asist, 10 ikili, 11'de 10 ikili mücadele kazandı. Acaba Oh'un bu performans karşısında Vlahovic'le aynı anda oynatabileceği bir sistem düşündürür mü hocaya? Teşekkür ediyorum. Tekrar tebrikler.
1: Allora, intanto l'ho già detto prima della partita, nella conferenza pre-gara, il nostro obiettivo è superare questo girone, che sia l'ottavo posto, che sia il 24esimo, noi dobbiamo andare avanti e cercare di fare il possibile. Poi, se dovessimo essere bravi, saremo dentro le prime 8, se no dobbiamo cercare in tutti i modi di superare questo turno, perché abbiamo voluto con tutte le forze la qualificazione e dobbiamo cercare di dare il massimo, come stiamo facendo in queste partite, dove stiamo facendo prestazioni, stiamo facendo gol, stiamo dando veramente tutto per cercare di andare avanti ed è questo che prometto alla gente. Il nostro obiettivo è andare avanti, che siano le prime 8 o le prime 24, per noi non cambia niente, ma non deve cambiare neanche questo per la gente. Poi per quanto riguarda quello che stiamo proponendo, è un qualcosa che sta portando risultati. Sono felice per Chiù che oggi fa questi gol, perché è un ragazzo che spinge forte, che si allena bene ed è stato ripagato per la sua grande professionalità. Ho detto che quando inizieranno le partite ravvicinate c'è bisogno di tutti e oggi è stata la dimostrazione. Davanti a un pubblico fantastico che va rispettato, va onorato e credo che abbiamo fatto di tutto per regalare a loro questa vittoria e li ringrazio perché veramente ci hanno spinto a dare il massimo.
2: Bunu maçtan önce de söyledim. Biz gruplardan çıkmak için her şeyi yapacağız. Bu ilk 8 olabilir, 24 olabilir ama biz çıkmak istiyoruz. Bunun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Eğer iyi iş çıkartırsak belki ilk 8'e de çıkabiliriz. Ama ilk 8'de olmazsa 24'te çıkacağız. Çıkmamız lazım. Çünkü biz burada olmak için çok çalıştık. Buraya gelmek için gerçekten çok uğraştık. Ve burada elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bugünkü oyundan çok memnunum gerçekten. Goller attık ve elimizden gelen her şeyi yaptık. Ve eğer böyle olursak hep 8'de de ya da 24'te de çıkabiliriz. Ve bunun da sözünü veriyorum. Bence iyi iş çıkartacağız bu sezon Avrupa'da. Bence bugün aynı zamanda gösterdiğimiz oyunla, şu ana kadar oynadığımız oyunlarla iyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Oh da bugün gol attı, iyi bir performans ortaya koydu. Gerçekten çok profesyonel biri ve hep söylüyorum bunu, bu sıkışık takvimde, yakın maçların çok yakın olduğu tarihlerde herkese ihtiyacımız var. Ve bunu da oyuncularım gösteriyor. Bir parantez açmak istiyorum. Taraftarı harikaydı. Bu taraftarı da en iyi şekilde ödüllendirmemiz gerekiyordu. Bunu da yaptık. Onlara armağan etmek istiyorum, hediye etmek istiyorum. Bu galibiyeti, bu 3 puanı teşekkür etmek istiyorum herkese.
3: Metin Bey buyurun.
5: Tebrikler hocam. Metin Arslancan, Anadolu Ajansı. Orkun'un durumunu merak ediyorum. Kaptanın ikinci yarıda değişiklik oldu. Mirette oyuna girdi. Son durumu nedir? Merak ediyorum.
1: No, ha avuto un piccolo dolore, un piccolo problema al piede, e ha sentito male nel momento in cui appoggiava il piede per terra e iniziava a correre, quindi non abbiamo voluto rischiare, giustamente è venuto fuori dalla partita. Mi auguro non sia nulla di grave, ho parlato con lui, dice che è un qualcosa di recuperabile, mi auguro che sia così perché le partite sono una dietro l'altra, abbiamo bisogno di lui e di gente che sta al 100%, quindi valuteremo nei prossimi giorni, mi auguro non sia niente di grave.
2: Ayanda küçük bir acı var. Yere bastığında birazcık kendini kötü hissetti koşmaya başladığında. Tabii ki de biz de doğal olarak risk almak istemedik. Çünkü ona ihtiyacımız var. Zaten onunla konuştum. Çok da büyük bir şey olmadığını söylüyor. Ama umarım da çok büyük bir sıkıntısı da yoktur. Konuştum onunla. Yani çabuk geçebileceğini söyledi. Hızlı geçebileceğini söyledi. Ama bakacağız tabii ki de herkese, özellikle ona, ama herkese %100 ihtiyacımız var. Çünkü bu sıkışık takvimde işimiz zor. O yüzden herkese ihtiyacımız var %100.
3: Teşekkür ederiz. Başka soru yok.
1: Grazie.
6: Vincenzo Italiano'nun sözleriyle programımızı noktalıyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: sona erdi.
1: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
2: Manchester City'yi yıllarca hayranlıkla izledik. Guardiola'nın kurduğu o kusursuz düzeni konuştuk. De Bruyne'nin milimetrik paslarını defalarca başa sarıp izledik. Rakibine top göstermeyen o kadro için çoğumuzun aklından aynı cümle geçti. Bunlar gerçekten başka bir futbol oynuyor. Peki rakipleriyle sahiden aynı kurallara göre mi oynuyorlardı? Çünkü bugün tartıştığımız mesele hakemin kaçırdığı bir penaltı, tartışmalı bir kırmızı kart ya da milimetrik bir offside çizgisi değil. Bu bir kulübün giderlerini nasıl gösterdiği, gelirlerini nasıl kaydettiği ve bunun sahadaki rekabeti nasıl kökünden etkilediği. City mi kusursuzdu yoksa para mı? Cevap serimizin yeni bölümü kısa paslarda başlıyor. 29 Eylül'de Premier Lig yönetimi bağımsız komisyonun kararını açıkladı. Komisyon, Manchester City'ye yöneltilen mali suçların tamamını soruşturmaya, işbirliği yapmama suçlamalarının ise büyük bölümünü kanıtlanmış buldu. Dosyadaki mali

suçlamalar 2009-2010 sezonundan başlayıp 2017-2018 sezonuna kadar uzanan tam 9 yıllık bir dönemi kapsıyor. Peki komisyon raporunda neler var? Kulübün bazı ticari anlaşmalarla gelirlerini olduğundan yüksek, giderlerini ise olduğundan düşük gösterdiği belirtildi. Komisyona göre sunulan hesaplar gerçeği yansıtmıyor. Doğru bildirimler yapılsaydı hem Premier Lig'in hem de UEFA'nın harcama limitleri çoktan aşılmış olacaktı. Peki burada bir an duralım. Bir sponsorun ne kadar para ödediği sizin hafta sonu evinizde izlediğiniz maçla neden bu kadar ilgili? Çünkü futbolda bütçe yalnızca kulüp binasındaki bir muhasebecinin meselesi değil. Sahaya hangi oyuncuyu sürebileceğinizi, ne kadar maaş verebileceğinizi ve transfer pazarındaki hareket alanınızı bizzat o bütçe belirliyor. Gelirlerinizi kağıt üzerinde büyüttüğünüzde kurallara uyuyormuş gibi görünerek çok daha fazla harcama yapabiliyorsunuz. Ama bunu gerçek bir ticari başarıyla sağlamak başka şey, hesaplarda gerçeği değiştirmek bambaşka. Komisyonun en somut bulgularından biri de tam olarak bu sponsorluklarla ilgili. Karara göre bazı sponsorlar sözleşmedeki bedelin yalnızca bir kısmını ödüyordu. Kalan tutarı doğrudan kulübün sahibi olan şirket karşılıyor. Fakat muhasebe defterinde bu para bağımsız bir sponsorluk geliri gibi gösteriliyordu. Gider tarafında da benzer bir yöntem izlendi. Yapılan bazı gizli anlaşmalar kulübün gerçek maliyetlerini hesaplarda çok daha düşük göstermeye yaradı. Bu tartışmanın en somut örneği Mancini. Sızdırılan belgelerde City'deki teknik direktörlük sözleşmesinin yanında Abu Dhabi kulübü El Cezire üzerinden ayrı bir danışmanlık anlaşması ortaya çıktı. Anlaşma metnine göre yılda sadece 4 günlük bir hizmet karşılığında Mancini'ye City'deki temel ücretinden daha yüksek bir danışmanlık bedeli bağlandı. Şimdi soralım. City'nin hocasına neden başka bir kulüp üzerinden ödeme yapmadı? Hangi hizmetin faturası hangi kulübe kesildi? İşte giderlerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı sorusu tam burada düğümleniyor. Komisyon bütün bu işlemlerle gelirleri şişirip giderleri azaltmanın toplam etkisini 900 milyon sterlinin üzerinde hesaplıyor. Yani karşımızda bir faturadaki basit bir yanlışlık yok. Mali kuralları aşmak için yıllara yayılan organize bir düzen var. Peki City 2020'de kasa gidip Avrupa kupalarından men cezasını kaldırtmamış mıydı? Evet, kaldırtmıştı ama o kararın ne anlama geldiğini çok doğru okumak gerekiyor. UEFA City'ye 2 yıl men cezası vermişti. Spor Tahkim Mahkemesi KAS bu cezayı kaldırdı. Ancak bazı iddialar yeterince kanıtlanamadığı için, bazıları ise UEFA'nın 5 yıllık zaman aşımı sınırının dışında kaldığı için düştü. Soruşturmayla işbirliği yapmama nedeniyle verilen cezaysa 10 milyon euroya indirilerek onaylanmıştı. Dolayısıyla her şey zaman aşımından düştü demek ne kadar yanlışsa dünün KAS kararını bugünkü dosyanın cevabı gibi görmek de bir o kadar yanıltıcı. Premier Lig'in yürüttüğü süreçte bambaşka bir tablo var. City yönetimi suçlamaları reddederek 1 Ekim'de komisyon kararına resmi itirazını sundu. Premier Lig'de bu başvuruyu doğruladı. Ceza henüz kesinleşmiş değil. Yaptırımlar ayrı bir duruşmada ele alınacak. Puan silme ya da şampiyonlukların geri alınması konusunda da açıklanmış resmi bir karar yok. Ama tartışmayı yalnızca City ne ceza alacak sorusuna sıkıştırırsak asıl meseleyi kaçırmış oluyoruz. Bu mali esneklik yeşil sahada ne sağlıyor? Gözünüzde bir transferi canlandırın. Büyük bir para harcıyorsunuz ama oyuncu beklediğiniz katkıyı vermiyor. Şimdi aynı bölgeye yeniden transfer yapmak lazım. Normal şartlarda bunun için başka bir oyuncunuzu satmanız, maaş bütçesinde yer açmanız ya da transferi ertelemeniz gerekiyor. Geniş bir mali imkanınız varsa yanlış kararınızı düzeltmek çok daha kolay. Kadroyu hemen yenileyebilir, kulübeye alternatif alabilir, sakatlanan oyuncunun yerine aynı seviyede bir başkasını entegre edebilirsiniz. İşte hata yapma lüksünü satın almak dediğimiz avantaj tam olarak bu. Elbette bir muhasebe tablosu tek başına Agüero'nun o tarihi golünü açıklayamaz. De Bruyne'nin saha görüşünü ya da Guardiola'nın taktik deyasını da sadece parayla izah edemezsiniz. City'de tartışmasız bir futbol aklı var. Oyuncu kalitesi, taktik disiplin, antrenman ve sahada verilen büyük bir emek var. Bütün bunları yok sayıp parayı bastılar, kazandılar demek futbolu fazla hafife almak olur. Para tek başına şampiyonluk garantisi vermiyor tabii ki. Birbirine uymayan yıldızları toplamakla iyi bir takım kurmak aynı şey değil. Hocanın planı, oyuncuların uyumu ve kulübün doğru kararları

0: hala en belirleyici unsur. Fakat iyi futbol oynamak da mali kuralları ihlal etmenin meşru gerekçesi olamaz. Çünkü aynı ligde yer almak tek başına eşit şartlarda yarışmak anlamına gelmiyor. Rakibiniz harcama sınırına uymak için en önemli yıldızlarını satmak zorunda kalırken siz hesaplarda yarattığınız o yapay gelirle kadronuzu korumuş oluyorsunuz. Bu durum sadece kasayı değil, doğrudan 38 haftalık maratonun kaderini değiştiriyor. Üstelik lig sıralamasındaki her basamak 100 milyonlarca sterlinlik yayın geliri ve Şampiyonlar Ligi bileti demek. Yani bir sezonda elde edilen kural dışı avantaj doğrudan sonraki sezonların transfer bütçesini finanse eden bir kar topuna dönüşüyor. Bu yüzden rekabetin adaletini yalnızca 90 dakikanın düdükleri arasında arayamayız. Maç başlamadan önce verilen mali kararların da mutlaka hesabı olmalı. Aksi halde kurala harfiyen uyan kulüplere ne diyeceğiz? Siz bütçenizi küçülttünüz, sınırda kaldınız ama bunların hiçbir karşılığı yok mu demiş olacağız. Kuralların güvenilirliği tam olarak burada sınanıyor. Sahada kazandılar, konu kapandı diyemeyiz. Sahaya hangi imkanlarla çıktıkları da o rekabetin bir parçası. Şimdi baştaki soruya dönelim. City mi kusursuzdu yoksa para mı? Konuşulması gereken sahadaki o futbol aklının arkasındaki kuralsız finansal konforu görmezden gelip gelmeyeceğimiz. İtiraz sürecinde komisyonun bulguları yeniden değerlendirilecek. Yaptırım aşamasındaysa ceza belirlenecek. Ancak futbol kamuoyunun cevaplaması gereken asıl soru çok daha derin. Sizce mali kuralları ihlal ederek elde edilen bir avantajın karşılığı ne olmalı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Maç sonu programına hoş geldiniz. Ben Göksel İncar Saraç. Maç sonu programında sizlerle birlikteyim. Şu anda sahadaki görüntüler, sevilen oyuncular var. Vincenzo Italiano alışık olduğumuz gibi, artık alıştığımız gibi sevmek yerine yine birilerini azarlıyor. Tatlı azarlar bunlar. Galibiyet azarları. Mourinho'nun yanındaydı, şimdi hakemlerle tebrikleşiyor. Ve nihayetinde 3 puanı 3 golle alıyoruz. SNP Arena'da Hoffenheim karşısında 3-2'lik galibiyet. Temsilcimiz Beşiktaş'tan. 60. dakika Amir Mourinho, 72. dakika Yang Yuo ve 79'da yine Yang Yuo, gollerimiz bu isimlerden geldi. Hoffenheim'da ise goller Fesnik Aslani ve Machida'dan geldi. Koki Machida'dan geldi. Ve temsilcimiz Beşiktaş şu anda canlı puan durumunda 2'de 2 yapmış durumda. 6 puanla 4. sırada yer alıyor. 1. Leverkusen, 2. Benfica, 3. Omonia, 4. Beşiktaş, 5. Ferencvaros. Yani çok güzel bir noktadayız gerçekten. Marsilya ve Hoffenheim karşısında 6 puan. Hayal ettiğimiz ama beklentimizin çok da olmadığı bir durum. Yani 4 puana da razıydık. 6 puan gerçekten müthiş oldu. Birazdan Emre Eren bizimle birlikte olacak. Onun da hatırlatmasını yapalım.

Bir diğer tarafta da Konferans Ligi'ndeki sonuçlara bakacağız. Rotasyonlu kadroyla bile Almanya'da kazanıyoruz demiş bir dinleyicimiz. UEFA Konferans Ligi'nde ise günün sonuçları şu şekilde. CSK Sofya 1, Monaco 2, Kupskopyo 2, Trabzonspor 4, Riga 1, Kayrat 1, Panathinaikos 2, Borakbanya Luka 1, Lugano 3, Kızıl Yıldız 2, Egnatia 1, Midtjylland 1, Craiova 1, Hetafe 1, Gent 1, Aarhus 0, Hajduk Split 2, Ajax 1, Mjällby 2, Interclub 0, Twente 1, Thun 0, Saint-Truidens 2, Iberia 0, Brann 2, Lincoln Red Imes 1, Brighton 4, Kaunas Žalgiris 0, Atalanta 3, Pafos 1, Freiburg 3, Jablonec 2, Hearts 1, Nordjylland 1 ve Kopenhag

0: ve Emre Eren attığımızda. Emre abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk sevgili Gökçen'in.
0: Ya müthiş bir gün gerçekten. Hoffenheim karşısında S&P Arena'da 3-2'lik galibiyet. Ya ilk yarı biraz durgun bir maç gibiydi. Pozisyonlar bulmaya başladık. Acaba dedik, sonrasında öne geçtik, beraberlik. Ama sonrasında yengiyor. Gerçekten bugün onun günüydü. Nasıl değerlendirirsin karşılaşmanın genelini?
1: Vallahi öncelikle çok mutluyuz. Türk futbolu adına çok mutluyuz. Trabzonspor'un galibiyetinden sonra Beşiktaş taşlandırdı. Gerçekten taşlandırdı. Yani dün akşam ben Radyo Gol'e bağlandığımda şunu söylemiştim. Bu hafta özelinde Galatasaray'ın 4-1 mağlup olduğu, Fenerbahçe'nin 6-0 mağlup olduğu, yani Türk futbolu adına çok kötü bir 24 saat yaşadığımızı, ama Beşiktaş'ın bir sloganı var hatırlayacak olursan. Allah Allah Allah, saldır Beşiktaş. Bu akşam yüzümüzü güldür Beşiktaş demiştik. Dün akşam da öyleydik. Bu akşam da oyuncuları kutluyorum. Gerçekten kutluyorum. Teknik direktör Vincenzo Italiano'yu kutluyorum. Ya bu kadar yani agresif bir teknik adam. Oyunun içinde. Oyuncuya dokunuyor. Oyuncu her şeyini ortaya koyabiliyor. Ya gen yoğun, tamam mı? Ya bu çocuktan bahsetmek lazım. Yani Vlahovic gibi dev bir dünya starının arkasında bekleyip Hoffenheim'a gidip iki tane gol atabilmek çok kolay bir hadise değildir. Bunu başardığı için ben kendisini kutluyorum. Maçın adamı, çok önemli bir mücadele ortaya koydu Beşiktaş. Yani Beşiktaş onurlu, şahsiyetli, mücadele gücü yüksek, her türlü atraksiyonu yaşayan bir 90 dakika yaşattı taraftarına. Öncelikle şunu söylemek lazım. Beşiktaş camiasının en büyüğü olan taraftarımıza gerçekten bir parantez açmak istiyorum. Yani 10.000'e yakın Beşiktaşlı Türk seyircimiz, daha doğrusu hangi takımla olursa olsun önemli değil, Almanya'da Hoffenheim stadını doldurdular. 90 dakika boyunca seslerinin kesilmediği bir atmosfer izledik. Tabii oyuncular da buna karşılık verdiler. Yani bu çocuklar da gerçekten her şeylerini ortaya koyarak net bir galibiyet aldılar. Yani bir iki gol daha atsaydık lider olacaktık Avrupa'da. Bu da çok güzel bir başarı, önemli bir başarı. Beşiktaş doğru yolda Göksel'in. Yani Beşiktaş doğru oynuyor. Beşiktaş'ın doğru bir teknik adamı var. Beşiktaş'ta oyuncular oyuna dokunmasını çok net biliyorlar. Baskı yapabileceği bölümde çok doğru baskılar yapabiliyor. Bazen işte bu baskının neticesinde talihsiz goller oluyor. Bunları yaşayacağız. Bunları sezon sonuna kadar yaşayacağız ama Beşiktaş camiası çok net bir nefes almıştır. Beşiktaş camiası çok doğru bir yoldadır. Beşiktaş'ta oyuncu birlikteliğini görüyorsun. Maç bittikten sonra herkes Vincenzo Italiano'yu kucaklara alıyor. Yani bu sevgi, bu coşku, bu aşk devam ettiği sürece Beşiktaş'ın yolu çok uzun sevgili Gökçen'im.
0: Abi kesinlikle aynı fikirdeyim. Yani şunu söyledim ben, katılır mısın bilmiyorum. İşten tabii ki Marsilya ve Hoffenheim maçlarına ya 6 puan olsa keşke diyorduk ama 4'e de kabuldük. 6'yı gösterdi bize Vincenzo Italiano.
1: Vallahi ben bunu bekliyordum, açık ve net söyleyeyim. Ben dün akşamki yayınımda söyledim. Ya Beşiktaş'ın buradan kazanarak dönmesi bir sürpriz olmayacak dedim. Çünkü Beşiktaş'ın bir oyun atmosferi var. Yani Beşiktaş ne oynadığını biliyor. Yani Beşiktaş ön alanda baskıyı doğru yapıyor. Beşiktaş ön alanda baskıda, kırılmalarda neler yaşayacağını çok net biliyor. Ya o yüzden oyunun tamamını düşünürsek 90 dakikada, yani Beşiktaş'ta oyuncular gerçekten Hoffenheim'i sahadan sildiler. 55. dakikada İlhan Fakırlı'nın sağ kroşesi, 56'da Trossard'ın sol kroşesi, en son Genyo sahneye çıkıp aparkata vurdu ve Hoffenheim'i yerle ihsan etti. Ya çok mutluyum gerçekten. Mesela Galatasaray'la Fenerbahçe'nin kaybettiği, kötü kaybettiği maçlardan sonra gerçekten bir nefes aldığımız, bir gurur duyduğumuz, bir heyecanlandığımız, hop oturup hop kalktığımız, pozisyon zenginliğinin çok üst seviyede olduğu bir Beşiktaş izledik. Ki Vlahovic olmasına karşın. Yani Vlahovic de olsaydı başka bir şey konuşabilirdik ama Beşiktaş'ın Trossard'ı var, Beşiktaş'ın Orkun'u var, Beşiktaş'ın Miretti'si var, Beşiktaş'ın olay yaratan bir olay tanı var. Beşiktaş'ta çok ciddi performans anlamında basamakları yavaş yavaş yukarıya çıkacak ve bu takımı sırtlayacak bir İlhan Fakırlısı var. Ya Beşiktaş'ın çok değerli oyuncuları var gerçekten. Savunmada Agbodu yani gole kadar çok iyi oynadı. Golde bir hata, işte bazen hatalar yapılmaması gereken dakikalar var, işte oralarda dikkatli olmak lazım ama ona karşın o hepsinin performansını kutluyorum çocukların. Ya özellikle ya o hatada bende çok soru işaretiydi. Bugün son derece iyi bir performans ortaya koydu. Emirhan'ın o yüksek mücadele gücü,

0: Mourinho'nun hem savunmada hem ofansa bize katkısı, yani Beşiktaş'ı çok doğru yola soktu. Beşiktaş emin adımlarla doğru yolda devam edecek. Bu teknik direktörleriyle birlikte bu birlikteliğe devam edecek. Bu serüven daha yeni başladı. Şu anda fragmanı izliyoruz. Filmi de ilerleyen haftalarda, ilerleyen aylarda çok net Beşiktaş camiası görecektir Gülsen'in.
1: Yani abi beni bir de umutlandıran konu şu. Marsilya, Hoffenheim, tamam Beşiktaş'ın zorlu fikstüründen bahsediyoruz ama burada 6 puan gelince de şunu düşünmüyor değil insan. Yani çeyrek final, yarı final, ya bu takımlar geliyor oralarda da aslında ve Beşiktaş bu takımlara diş geçirebileceğini herkese gösterdi.
0: Vallahi Göksel'in bu hoca transferinden sonra öncelikle heyecanlandık. Sonra yapılan transferlerden sonra o heyecanımız yükseldi. Beşiktaş'ın oynadığı futboldan sonra da gerçekten bazı şeylerin hayal olmadığını çok net bir şekilde görmek lazım. Beşiktaş gidebileceği yere kadar bence Avrupa'da o serüvende yoluna devam edecektir. Ligde de şampiyonluğun en büyük adayı olacaktır. Bu oyun temposunu, bu oyun performansını tabii ki kolay değildir. Yani 3 günde 4 günde bir maç oynamak ve hoca bu maçı oynarken çok ciddi rotasyonlar yaparak oyunculara da performans anlamında bir şeyler katmasını çok net biliyor. Yani kutluyorum ya. Ben Serdar Adalı Başkan'ı kutluyorum. Önder Özen'i kutluyorum. Gerçekten hocayla alakalı çok ciddi veriler koydu başkanın önüne. Başkan da bu hocayla yoluna devam etme kararı almıştı hatırlayacak olursan. Evet. Ya Beşiktaş çok düzgün bir yolda gidiyor. Tabii ki Allah sakatlıklardan, kazalardan, belalardan korusun takımımızı. Yani nazarlık olsun. Bu yenilen goller nazarlık olsun. Ama Beşiktaş takımı ve camiası o taraftarın büyüklüğüyle birlikte özellikle iç sahada zaten bundan sonra çok daha başka işler yapacağını düşünüyorum. Önemli oyuncularımız var. Bu önemli oyunculardan performans alabilmenin en büyük meselesi de en büyük yeteneği de bence teknik direktör Vincenzo Italiano'ya ayırmak lazım. Yani bu kısıtlı kadroyla ya yaklaşık Beşiktaş 14-15 kişiyle hem ligi götürüyor hem Avrupa'yı götürüyor. Bence de çok büyük bir başarı sahibi oluyor. Bizim de yüzümüzü güldürerek gerçekten camiaya derin bir nefes aldırıyor. Güzel günler geliyor Beşiktaş adına. İyi şeyler olacağını umut ediyorum sevgili Göksel'im.
1: Trabzon'u yenemezsek her şey boşa gider demiş bir dinleyicimiz. Katılıyor musun abi?
0: Hiç alakası yok. Lig çok uzun maraton. Çok uzun bir yolculuk. Bazen derbi kazanacaksın, bazı derbilerde de oyunu rölanti haline sokacaksın. Bu da Beşiktaş'ın yapabileceği bu teknik direktörle en doğru bir yol olacağını düşünüyorum. Evet, bugün oyuncular gerçekten Almanya'da Hoffenheim karşısında 90 dakika boyunca tüm enerjilerini sahaya yansıttılar. Ama Trabzon maçı başka bir hikaye. Trabzon spor takımını da kutlamak lazım. Onlar da iyi bir kadro yarattılar. İyi bir teknik adam da devam ediyorlar. Ben pazartesi akşamı saat 20.00'da Türkiye'nin gerçekten çok önemli bir derbisine sahne olacağını düşünüyorum. İki takıma da başarılar diliyorum. Ama şöyle bir gerçek var. Yani Beşiktaş oradan puan alırsa ya da mağlup olursa bile bence bu galibiyetin önünü hiçbir şekilde kesmeyecektir. Beşiktaş yoluna çok doğru bir şekilde devam edecektir ama sevgili Beşiktaşlılar da orada şunu da bilsinler. Trabzon maçında Beşiktaş Trabzonspor'u yenerse de kimse şaşırmasın. Çünkü Beşiktaş çok değerli ve önemli oyunculara sahip. Çok değerli ve önemli bir teknik adama sahip. Yani o yüzden Beşiktaş'ın bence bundan sonraki süreçte yolunun çok açık olduğunu, Avrupa serüveninin devam edeceğini, ligde de elinden gelen bütün çaba ve gayreti göstereceğini, hatta Vincenzo Italiano şunu söylemişti birkaç hafta önce, demişti ki biz başkanla konuşurken şampiyonluğu konuşmadık, önce doğru bir oyun modeli, önce oyuncu birlikteliğini sahaya yansıtmak, önümüzdeki yıllarda da bu takımın şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu göstermek demişti. Çok büyük bir şans bence Beşiktaş için Vincenzo Italiano. Uzun soluklu çalışmak lazım. Ya bu iş önce sevgiyle başlıyor Göksel'in. Yani oyuncuya ne kadar değer verirseniz, oyuncuyla ne kadar fazla ilgilenirseniz işte sonucunu bu şekilde alıyorsunuz. Maç bittikten sonra Rıdvan ya boynuna atladı hocanın mesela. Hani bugün oynamamasına karşın zaten bu takımın direkt oyuncularından biri ama oynayan oynamayan herkes hocaya saygı duyuyor. Çünkü hocanın vermiş olduğu taktiksel yeteneğin de çok net bir şekilde herkes farkında. Trossard değerli ve önemli bir oyuncu. Bugün çok önemli işler yaptığını düşünüyorum. Özellikle maçın bir 25. dakikasında bir seken topta bir 25 metre bir pas atmıştı cezalarının içine. Çok Trossard'ı Beşiktaş çok doğru bir şekilde kullanacak. Vlahović gerçekten mide problemi olduğu için gelemedi. Serumlarla işte kaldı. Birkaç gündür serum yiyor. Ama onun karşısına çıktığın zaman oh denen bir santraforu var Beşiktaş'ın. Yani

0: herkes böyle santrafora nasip olmaz. Bugün korkunç derecede aidiyeti yüksek, her şeyini ortaya koyabilecek bir özellik ortaya koydu. Gerçekten onu da kutluyorum. Camia çok mutlu. Camia çok umutlu. Camia ilerisi günlerde Beşiktaş'ın ne kadar daha büyük oyunlar oynayabileceğinin çok net sinyallerini gördü. Ben tüm takımı kutlamak istiyorum. Camia taraftarını da kutlamak istiyorum. Yani televizyonların başında olan Beşiktaşlılar ve hani Beşiktaş'ı destekleyen tüm taraftar grubunu da kutlamak lazım. Güzel bir sinerji vardı, güzel bir enerji vardı. Bunun sonucunda da karşılığında da alınan çok net bir 3 puan vardı. Tabii bugün unutmak lazım. Futbolda şöyle bir gerçek var. İşte kazanılan maçtan sonra tabii ki bu sevincini yaşayacaksın ama 4 gün sonra oynanacak çok değerli bir maç var. Gözler o tarafa çevrilecek. Trabzonspor fonda, Beşiktaş fonda Türkiye'nin izleyeceği güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum.
1: Peki Emre abi, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Sevgili Göksel'im, ben de sana teşekkür ediyorum. Tüm Beşiktaşlılara, tüm Türk futbolundaki futbol severlere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Beşiktaş'ı izlemeye devam edin. Beşiktaş daha fragmanda, bunun ilerleyen haftalarda çok daha net film görüntülerini de göreceğiz. Ben bu teknik direktörden her türlü atraksiyonun çıkacağını düşünüyorum artık. Sana da saygılar sunuyorum.
1: Saygılar ben.
0: Dinleyicilerimize de herkese hayırlı olmasını diliyorum. Görüşmek dileğiyle iyi akşamlar diliyorum.
1: İyi akşamlar abi. Emre Eren bizimle birlikteydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, hem eski Beşiktaş futbolcularından hem de şimdinin değerli yorumcularından Emre Eren bizimle birlikteydi. Sıcağı sıcağına yorumları aldık. Bir başka yorumcumuza gidelim. Spor yorumcusu Eralp Isı hattımızda. Eralp, hoş geldin.
2: Merhaba Göksel'im, tekrardan hoş bulduk.
1: Yani SMP Arena'da son dakikalarda böyle biraz terledik ama galibiyeti almayı başardık. 2'de 2 yapıyor Beşiktaş. Marsilya karşısında 4 gol. Hoffenheim deplasmanında 3 gol. 2 maçta 7 gol. 4. sırada Beşiktaş var. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı?
2: Göksel'in, öncelikle Beşiktaş taraftarı gerçekten hem bu oyuna hem de Avrupa'da bu tip başarılara uzun yıllardır hasretti. Sayın Vincenzo Italiano ile beraber hem o oyunu hem de istedikleri havayı geri yakaladı Beşiktaş. Bunu sezon başından beri, yani Temmuz'un başından beri net bir şekilde görebiliyoruz. Yani bunu her yayınımızda tekrar ettim neredeyse. Beşiktaş taraftarının istediği şey başarı ya da şampiyonluk değil. Beşiktaş taraftarının asıl istediği şey gerçekten bu. Beşiktaş'ın yarışmacı kimliğe tekrardan bürünebilmesiydi ve şimdiki zamana kadarki sürece bakarsak hakikaten de Beşiktaş sahada varını yoğunu veren, bir diğer arkadaşının yerine koşan, çabalayan, gerçekten de sahada varını yoğunu veren bir takım haline geldi. Bu da net bir hoca dokunuşudur. Yani hem ligde hem de Avrupa'da Beşiktaş gerçekten şu an itibariyle bir yarışmacı kimliğe büründüğünü bizlere gösterdi. Yani kura çekiminin ardından da aslında yaptığımız bağlantında özellikle Hoffenheim'i vurgulamıştık. Yani dördüncü torbadan çekebileceğimiz en zor takım ve deplasmanda oynuyoruz demiştik. Yani bugün Beşiktaş taraftarı bir kez daha gösterdi ki hakikaten de Almanya Beşiktaş'a deplasman değil. Yani 30 bin kişilik stadyumun 20 bin üzerinde Beşiktaş taraftarı vardı. Yani bir iç saha baskısını Beşiktaş burada taraftarıyla beraber yakaladı ki iki maçta atılan 7 gol ve 6 puandan bahsediyoruz. Yani Avrupa Ligi'nde ya da diğer Şampiyonlar Ligi olsun, Konferans Ligi olsun, bu tip turnuvalarda artık yeni sistemle beraber ilk 8'e girmek çok değerli. Yani tabii ki de evet, ilk 24 takım bir üst tura çıkıyor ama ilk 8'e girdiğiniz takdirde ilk eleme turunu oynamıyorsunuz. Yani Beşiktaş'ın şimdiki konumuna baktığımız zaman da ya hakikaten de böyle güçlü rakiplerin ikisini yendi. Hem Marsilya'yı hem de Hoffenheim gibi bir geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ne kıl payı kaçırmış. Evet, şimdi zorlu bir dönemden geçiyorlar ama yine de Bundesliga'nın iyi ekiplerinden birisini, sen daha yakından tanıyorsun zaten. Deplasmanda yenerek 2'de 2 ile 6 puanda başlamak, yani ilk 8 adına da çok önemli bir eşiği atlattığını düşünüyorum Beşiktaş'ın. Tabii ki de daha çok erken, yani daha önümüzde 6 karşılaşma var ama saha içerisinde Beşiktaş'ın oynadığı oyuna baktığımız zaman da hakikaten de gelecek adına umut vaat eden işler olduğunu görebiliyoruz. Yani bugün Vlahovic gibi bir asetten yoksun çıktı Beşiktaş. Orkun 45. dakikada çıktı. Alt sağ kanadı Çerni'den yoksun çıktı. Salih Özcan maçın son 15 dakikasında oyuna dahil oldu. Yani baktığımız zaman Beşiktaş'ta büyük bir rotasyon vardı. Beşiktaş buna rağmen Hoffenheim'i deplasmanda

0: başardı ve aslında şunu da kanıtlamış oldu. Evet, oyuncular bu sistemin önemli bir parçası ama rotasyondaki oyuncular da sisteme adapte olduğu takdirde o sistem ilmek ilmek işlemeye devam edecek. Bunu net bir şekilde gördük. Yani bakıyoruz, Vlahovic'in yokluğunda sahaya çıkan Yangyuk 2 gol 1 asistle sahanın MVP'si oluyor. Yani bu da bence çok değerli bir durum Beşiktaş adına. Yani yıllardır hep Beşiktaş'a şunu söylüyorduk: Beşiktaş'ın bir yedek kulübesi yok. Beşiktaş'ta yedekten gelip oyun değiştirebilecek isimler yok. Ama bu sezon baktığımız zaman da hakikaten de hoca dokunuşuyla beraber Beşiktaş'ın nispeten o dar rotasyonun biraz daha genişlediğini ve oyunun ikinci yarılarında da maçı değiştirebilecek oyuncular olduğunu görebiliyoruz bu sezon nezdinde. Bu akşamki maçı değerlendirecek olursak da çok değerli bir galibiyet. İlk 45 dakikada bence Beşiktaş rakibini ciddi derecede zorladı. Hoffenheim'in 45. dakikadan sonra, yani ikinci yarıda artık nefesi Beşiktaş'a yetmemeye başladı. Bunu net bir şekilde gördük ve Beşiktaş'ta bulduğu savunma alanlarını iyi bir şekilde değerlendirdi. Yani o açık alanları Beşiktaş çok iyi değerlendirdi. Zaten bu sezon Beşiktaş'ın yaptığı en iyi işlerden birisi savunma arkası koşular. Bunu bir kez daha gördük bugün ve deplasmanda alınan 3 golle beraber 3 puan. Yani çok kritik bir eşit, az önce de belirttiğim gibi. Umarım işler kalan 6 karşılaşmada bu şekilde devam eder Göksel'in.
1: Beni heyecanlandıran konulardan birisi, az önce Emre abiye de sordum bu soruyu Eralp. Yani bu seviyedeki takımlar, tamam zorlu kura diyoruz ama böyle çeyrek final, yarı final hayal ediyorsak eğer, orada karşılaşabileceğimiz takımlar o seviyede takımlar ve bu takımlara Beşiktaş diş geçirebildiğini gösterdi.
0: Yani kesinlikle katılıyorum Göksel'in, ki ben de aslında kura çekiminden sonra şunu söylemiştim. Eğer ki Beşiktaş bu seviyelere oynamak istiyorsa bu tip takımlarla karşılaşması gerekiyor. Yani tabii ki de burada Hapoel'le falan oynayabilir, onu yenebilir. Ama bu Beşiktaş'ın bir eşik değil. Beşiktaş'ın gerçek eşik Marsilya'dır. Beşiktaş'ın gerçek eşik Hoffenheim'dir. Crystal Palace'dır. Beşiktaş gerçekten Avrupa'da yarışmacı olmak istiyorsa bu tip takımlara diş geçirmesi lazım ki Beşiktaş sezonun şimdiye kadarki safhasında bu takımlara diş geçirebileceğini ve rekabetçi olabileceğini, rakip kim olursa olsun asla o karşılaşmada favori olan takımın karşı taraf olmayacağını bence bizlere gösterdi. Yani önümüzdeki haftada çok kritik bir Crystal Palace maçı var. Crystal Palace da bu akşam Lyon'a mağlup oldu. Yani bu bizim için aslında iyi bir durum diyebiliriz. Çünkü baktığımızda o maçı da izleme fırsatı buldum ve Crystal Palace'ı da çok fazla beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Tabii ki Crystal Palace'ın formsuzluğu bizim işimize gelir. Yani eğer ki 3'te 3'te 9 puanla başlarsak da Beşiktaş artık ilk 24'e girmeyi zaten az çok garantiler. Çünkü geçtiğimiz sezona bakarsak 9 puanla ilk 24'e kalan takım olmuştu yanlış hatırlamıyorsam Avrupa Ligi'nde. O yüzden kaynaklı olarak da 3. maçın ardından 9 puana çıkmak, özellikle de Beşiktaş'ta son 5-6 sezondaki gelgitlere bakarsak çok değerli bir durum olur bence Göksel'in.
1: Bir diğer tarafta tabii bireysel performanslar, Yangyuk'a kesinlikle bir parantez açmak gerekir.
0: Yani kesinlikle açmamız gerekiyor. Az önce de belirtmiştim. Yani Vlahovic'in yokluğu ancak bu kadar iyi doldurulabilirdi. Yani sahanın ilk yarısında da aslında Hoffenheim savunmasını ciddi derecede yordu. Hem Ozan'ı hem de Makida'yı. İkinci yarıda da zaten attığı 2 gol. Bunun yanına bir de Murillo'ya asist yaptı. İlk golün asistini yapmıştı kendisi. O zaten bu tür maçlar için alındı geçtiğimiz sezon devre arasında. Yani evet, Beşiktaş'ın bir Vlahovic'i var. Ligde gol krallığı hedefi olan bir oyuncu ve baktığımız anda son 4 karşılaşmada 6 gol atmış bir isim. Ama baktığımız anda da sadece Vlahovic'le bu işler yürümez. Yedek kulübesinden de gelecek ve gol katkısı verecek. Hatta yeri geldiğinde bu maç gibi ilk 11'de attığınız zaman Vlahovic'in yokluğunu hissettirmeyecek bir oyuncu da lazım ki Yangyuk da bu akşamki performansıyla beraber bu forma rekabetin içinde ben de varım dedi net bir şekilde. Umarım bu performansı devam eder çünkü oyuncunun da henüz yaşı genç bir futbolcu ve daha buradan da sıçrama yapabilecek bir futbolcu. Çünkü baktığımız zamanda da yani Avrupa'da artık bu kadar bir forvet kıtlığı varken son vuruşları, yani bitiriciliği bu kadar iyi bir olan futbolcu, Ya gerçekten de bu tip durumlar devam ettiği takdirde de iyi bir sıçrama yapabilir. Çünkü geçtiğimiz yaz CV'sine bir Dünya Kupası da ekledi. Hatta o Dünya Kupası'na gol de attı. Artık Avrupa vitrininde olan bir futbolcu Yang Guiyou. Yani belirttiğim gibi bu tip performansları devam ederse de Beşiktaş hem kendisinden yüklü bir bonservis kazanabilir, hem de ismini Avrupa'ya iyi bir şekilde duyurabilir yeni bir transferle beraber.
1: Yine Junior Olaytan, ya mücadelenin kilit isimlerinden birisiydi. Onun gelişimine tanıklık etmek gerçekten çok güzel.
0: Yani gerçekten öyle Gökhan'ın senin de dediğin gibi. Yani bu futbolcu bir Anadolu kulübünden, yani Göztepe'den değil de bir Fransa liginden ya da Almanya liginden alınsaydı, yani herhalde kendisi hakkında metiyeler diziliyordu şimdi. Ama ilk geldiği dönemde kendisi birazcık itibarsızlaştırılmıştı. Ama Olaytan her maç üstüne koymaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu beninden geç döndüğü için bir yorgunluğu vardı ve o yüzden süre almamıştı. Yani dinlendirilmiş bir Olaytan'ın ne kadar tehlikeli olabileceğini, hem savunma katkısı hem de topu ikinci bölgeden üçüncü bölgeye taşıma konusunda ne kadar iyi bir futbolcu olabileceğini bugün bir kez daha gösterdi ki Yang Guiyou'a da çok güzel bir asist yaptı. Yani kendisinin bu sezon yaptığı 7. asist oluyor bu ki Avrupa Ligi'nde de 3. asistini yaptı Junior Olaytan. Yani az önce Oğuz'tan bahsettiğim gibi aslında aynı durum birazcık Olaytan için de geçerli. Yani bu performansı devam ederse ve Avrupa'nın bu kadar gözü önündeyken bu performansını devam ettirirse Junior Olaytan da ciddi derecede bir sıçramayı yapabilir. Çünkü baktığımız zaman aslında kendisi Getson'un boşluğunu doldursun diye alınmıştı geçtiğimiz evre arasında, ama şimdiki performansına bakarsak bırakın boşluğunu doldurmasını, yani bence özellikle bu sezon sergilediği performans konusunda kendisinin kat kat önüne bile geçti diyebilirim. Çünkü hakikaten de o box to box diye tabir ettiğimiz orta sahanın birebir tanımı oldu Junior Olaytan. Yani Göztepe'den ilk geldiği dönemi hatırlayalım. Bu kadar net bir orta saha oyuncusu değildi. Yani kendisi biraz daha ofansif orta saha bir 10 numaraydı. Ama Vincenzo Italiano'nun sisteminde daha çok az önce de bahsettiğim gibi box to box 8 numaraya dönüştü ki aslında Vincenzo Italiano'nun sisteminde de en değerli asetlerden birisi haline getirdi bu durum kendisine. Yani kariyer gelişimi anlamında da hakikaten inanılmaz bir 7-8 aylık dönem içerisine girdi diyebiliriz Junior Olaytan. Yani umarım bu performansı devam eder. Bu performansı devam ettiği takdirde de hem kendisi yani çok yüksek bedeller altına Avrupa'ya transfer yapabilir, hem de Beşiktaş'ın hem birlikte hem de Avrupa'daki yarışmacı kimliği devam edebilir.
1: Flash röportajlar da var. Yang Guiyou maçın yıldızı diyor ki: "Bugün gerçekten çılgın bir maçtı. Deplasmanda olmamıza rağmen kendi sahamızda gibi hissettim. Taraftarımıza teşekkür ederim. Minnettarım onlara. Bugün rakibimiz çok agresifti. Agresif mücadele ettiler. İlk 11'de başladım ve onlardan daha çok güçlü olmam gerekiyordu. Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Hocam ve taraftar bana güvendiği sürece savaşacağım ve elimden geleni yapacağım," diyor Yang Guiyou.
0: Yani çok doğru noktalara değinmiş. Hakikaten de Beşiktaş bugün deplasmanda değil de sanki İstanbul'da bir maç oynamış havasındaydı. Az önce de belirtmiştim. Oppenheim Stadyumu 30 bin kapasiteye sahip. Bu akşam 20 binin üzerinde Beşiktaş taraftarı vardı. Yani gurbetçi taraftarlarımız da takımlarını yalnız bırakmadı ve hakikaten de bir iç saha ortamı oluşturdu. Rakip savunmacıların sertliğine dikkat çekmiş hem Ozan hem de Makida. Hakikaten de hem karşılaşmanın ilk yarısında hem de ikinci yarısında Yang Guiyou'nun canını ciddi derecede sıktı. Yang Guiyou aslında baktığımız zaman, ya benim şöyle bir tabirim var, herhalde dünya üzerinde en iyi faul alabilen forvetlerin başını çekiyor. Çünkü gerçekten de bu konuda inanılmaz bir meziyetli bir futbolcu. Yani rakip futbolcuları ciddi derecede yorup ne yapacağını kestirtemiyor birazcık ve bu da aslında çok kolay faul almasına sebebiyet veren bir durum. Bu özelliğini çok seviyorum Yang Guiyou'nun. Yani rakip savunmacıları ciddi derecede sorun yaratabiliyor ki baktığımızda hem Makida hem de Ozan karşı etmeyi tarikatla tamamladı. Bu da Yang Guiyou'nun bireysel becerileri sayesindedir. Az önce de belirttiğim gibi çok rahat faul alan bir oyuncu. Bu özelliği de yani hem bu akşam olduğu gibi ileriki maçlarda da Beşiktaş adına çok değerli bir konu olacak.
1: Peki bir diğer tarafta başka bir flash röportaj. Vincenzo Italiano tarihinde, bu arada bir bilgi verelim. Vincenzo Italiano Beşiktaş tarihinde Ben Schuster'in ardından Avrupa Kupalarının grup lig aşamalarında çıktığı ilk iki maçtan galip ayrılan ikinci teknik direktör oldu ve bu bilgiyle birlikte Junior Olaitan'ın sözlerine değinildi.

0: Maça başladığımızda bizim için işler zordu. Önde baskı yaptıkları için biraz zorlandık. Devre arasında konuştuk ve taktiksel birkaç değişiklik yaptık. Ardından da önemli bir galibiyet aldık. Mutluyuz ve böyle devam etmek istiyoruz. Bu sürecin içerisinde normal diyebilirim diyor. Bu sezon yaptığı 7 asist hakkında. Takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyorlar. Sürekli benimle konuşuyorlar, yardım ediyorlar. İyi insanların yanındayım. Bu şekilde performans geliyor. Avrupa'da da bu şekilde devam etmek istiyoruz. Takım olarak birlikte devam edeceğiz diyor Olaytan. Bu sözleri okurken ister istemez senin de aklına gelmiştir Eralp. İki şey aklıma geliyor. Bir, Sergen Yalçın'ın neredeyse gözden çıkartması. İki, Konyaspor maçından sonra o duygusal görüntüleri.
1: Evet evet, yani hakikaten de hani bir tane klip vardı ya, Guardiola kimliğe kızıyordu, kimlik mentalite diye. Hakikaten de Junior Olaytan'ın bu sene geçirdiği evrim ve oyuncu gelişimi, karakter gelişimi, kariyer gelişimi birazcık kimliğe benzetiyorum bu konuda. Hakikaten de yani nereden nereye, yani Mayıs ayında gözden çıkartılan bir futbolcuydu ve Konyaspor maçında neredeyse bütün taraftarların ıslıkladığı bir futbolcuyken, yani şimdi Trossard'lı, Vlahovic'li, Orkun'lu kadroda belki de kadronun en değerli oyuncusu haline geldi Junior Olaytan. Kendisi de maçın ilk yarısına vurgu yapmış. İlk yarıda kilidi açmaya zorlanmıştı Beşiktaş. Ben de sözlerimin başına buna değinmiştim. İkinci yarıdaki taktik değişikliğiyle beraber aslında daha fazla açık alan buldu. Özellikle sağ kanatta hem Mourinho hem de İlhan'la beraber o alanları iyi değerlendirdiğini düşünüyorum Beşiktaş'ın, ki baktığımız zaman da Mourinho da zaten bir gol katkısı verdi ve aslında İlhan da o bulduğu boşlukları çok iyi bir şekilde değerlendirdi diyebiliriz. Yani Junior Olaytan onun dışında da takımda açıklar vurgu yapmış. Hakikaten de Beşiktaş'ta şu an iyi bir dostluk ortamı var, iyi bir arkadaşlık ortamı var. Bunu maalesef ki diğer temsilcilerimize ben çok fazla göremedim bu sezonun azına. Yani ne Fenerbahçe'de ne Galatasaray'da şu anki Beşiktaş'ta olan takımdaşlık, arkadaşlık ortamı bence yok. Bence Beşiktaş'ı da şu an diğer takımlardan bir kademe üste çıkartan ana mevzu takımdaşlık. Yani gerçekten de az önce de belirtmiştim, yani bir futbolcu diğer futbolcu yerine de koşuyor, onun yerine de çabalıyor. Bunun da baş sebebi ya gerçekten bir takım olma duygusu. Ya Beşiktaş şu an itibariyle net bir takım olmuş gibi gözüküyor. Bunu Fenerbahçe ve Galatasaray'da bu sezon nezdinde henüz göremedim. Az önce de belirttiğim gibi Beşiktaş şu anda bu takımların önüne yazmamı sağlayan mevzu da aslında takımdaşlık.
0: Peki Eral, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim Gökten'in. Sana da yayınlar dilerim. Dinleyicilerimize de iyi akşamlar.
0: Eral Pası ile birlikteydik ve hemen basın toplantısına geçelim. Vincenzo Italiano neler söylüyor, dinleyelim.
2: Sevebiliriz. Ali Bey, buyurun, sizle başlayalım.
3: Tebrikler. Aslında maçın başından sonuna kadar oyunu kontrol altında tutan Beşiktaş'tı. 3-2'lik bir galibiyet var. Yenilen 2 gol var ama o yenilen 2 gol de bence yine bireysel hatalardan dolayı yediğini düşünüyorum Beşiktaş'ın. Bugün tempoyu istediği gibi ayarlayan bir Beşiktaş vardı. Şimdi buradan dönüşte çok sert bir deplasmana gidecek. Takımın bugünkü maçtaki fiziksel durumu nasıl? Yani takım çok yoruldu mu? Trabzon deplasmanına nasıl çıkacak? Teşekkür ederim.
4: Non mi soffermerei sul fatto dei gol subiti, perché se tutte le volte si deve parlare di quello negativo che è successo dentro la partita, è normale che tante cose accadono. Però mi voglio soffermare sul fatto che siamo venuti a vincere contro una squadra forte, fuori casa, dove ultimamente avevamo un po' non giocato come volevamo, e hanno giocato 3 giocatori che ultimamente hanno giocato meno, quindi abbiamo coinvolto altra gente e siamo riusciti ad aggiungere 3 punti alla nostra classifica. Stiamo bene, abbiamo fatto una grande gara contro una squadra forte fisicamente, che corre tanto, che pressa, e la vittoria ci darà quell'energia che serve per andare ad affrontare un'altra squadra forte come il Trabzon. E in questo momento aggiungiamo 3 punti importantissimi alla classifica, abbiamo fatto una ottima prestazione.

0: ci godiamo questo.
1: Her seferinde bu yenen goller hakkında ben şu anda konuşmak istemiyorum. Hep negatif hakkında konuşmak istemiyorum şu anda. Çünkü bunlar olabilir. Ama şunu konuşmak istiyorum. Bugün biz çok zor bir deplasmanda kazandık. Çok iyi bir takıma karşı kazandık. Bildiğiniz üzere zaten son dönemlerde deplasmanlarda istediğimiz gibi oynayamıyorduk. Ve 3 tane de az süre alan oyuncuyla oynadık.

0: Çok işimize yarayacak çünkü pazartesi günü Trabzon gibi çok zor bir deplasmana gidiyoruz. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Bu yüzden burada aldığımız 3 puan çok önemli ve herkesin performansından çok çok memnunum bugün.
1: Buyurun.
2: Bülent Uslu, yine rekorlar devam ediyor. Tebrik ediyorum. Beşiktaş 2017-18 sezonundan sonra ilk defa Avrupa Ligi'nin Avrupa'da gruplarda 2'de 2 ile başladı. Bu sezon 8'de 7 galibiyet söz konusu. Birinci sorum, Avrupa'da ilk 8'e girip son 16 takım arasına kalacağız ve hayal edebileceğimiz bir şeyler var mı? Beşiktaş taraftarı bir şeyler hayal etmeli mi? Kendisi hayal ediyor mu? İkinci sorum da şimdi son 4 Avrupa'da mücadele eden son 4 hocamızın galibiyet sayısını yakaladı hocamız. Onun için de ayrıca tebrik ediyorum. Oh, bugün ikili mücadelelerde başarılı, müthiş bir oyun oynadı. 2 gol, 1 asist, 11'de 10 ikili mücadele kazandı. Acaba Oh'un bu performans karşısında Vlahovic'le Oh aynı anda oynatabileceği bir sistem düşündürür mü hocaya? Teşekkür ediyorum. Tekrar tebrikler.
3: Allora, intanto l'ho già detto prima della partita, nella conferenza pre-gara, il nostro obiettivo è superare questo girone, che sia l'ottavo posto, che sia il ventiquattresimo, noi dobbiamo andare avanti e cercare di fare il possibile. Poi, se dovessimo essere bravi, saremo dentro le primi otto, se no dobbiamo cercare in tutti i modi di superare questo turno, perché abbiamo voluto con tutte le forze la qualificazione e dobbiamo cercare di dare il massimo, come stiamo facendo in queste partite dove stiamo facendo prestazioni, stiamo facendo gol, stiamo dando veramente tutto per cercare di andare avanti, ed è questo che prometto alla gente. Il nostro obiettivo è andare avanti, che siano le prime 8 o le prime 24, per noi non cambia niente, ma non deve cambiare neanche questo per la gente. Poi per quanto riguarda quello che stiamo proponendo, è un qualcosa che sta portando risultati. Sono felice per Chiu, che oggi fa questi gol, perché è un ragazzo che spinge forte, che si allena bene ed è stato ripagato per la sua grande professionalità. Ho detto che quando inizieranno le partite ravvicinate c'è bisogno di tutti, e oggi è stata la dimostrazione davanti a un pubblico fantastico che va rispettato, va onorato, e credo che abbiamo fatto di tutto per regalare a loro questa vittoria, e li ringrazio perché veramente ci hanno spinto a dare il massimo.
0: Bunu maçtan önce de söyledim. Biz gruplardan çıkmak için her şeyi yapacağız. Bu ilk 8 olabilir, 24 olabilir, ama biz çıkmak istiyoruz. Bunun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Eğer iyi iş çıkartırsak belki ilk 8'e de çıkabiliriz. Ama ilk 8'de olmazsa 24'te çıkacağız. Çıkmamız lazım. Çünkü biz burada olmak için çok çalıştık. Buraya gelmek için gerçekten çok uğraştık. Ve burada elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bugünkü oyundan çok memnunum gerçekten. Goller attık ve elimizden gelen her şeyi yaptık. Ve eğer böyle olursak hep 8'de de ya da 24'te de çıkabiliriz. Ve bunun da sözünü veriyorum. Bence iyi iş çıkartacağız bu sezon Avrupa'da. Bence bugün aynı zamanda gösterdiğimiz oyunla, şu ana kadar oynadığımız oyunlarla iyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Oh da bugün gol attı, iyi bir performans ortaya koydu. Gerçekten çok profesyonel biri ve hep söylüyorum bunu, bu sıkışık takvimde, yakın maçların çok yakın olduğu tarihlerde herkese ihtiyacımız var. Ve bunu da oyuncularım gösteriyor. Bir parantez açmak istiyorum. Taraftarı harikaydı. Bu taraftarı da en iyi şekilde ödüllendirmemiz gerekiyordu. Bunu da yaptık. Onlara armağan etmek istiyorum. Hediye etmek istiyorum. Bu galibiyeti, bu 3 puanı teşekkür etmek istiyorum herkese.
1: Metin Bey, buyurun.
4: Tebrikler hocam. Metin Arslancan, Anadolu Ajansı. Orkun'un durumunu merak ediyorum. Kaptanın ikinci yarıda değişiklik oldu. Mürret de oyuna girdi. Son durumu nedir? Merak ediyorum.
3: No, ha avuto un piccolo dolore, un piccolo problema al piede, e ha sentito male nel momento in cui appoggiava il piede per terra e iniziava a correre, quindi non abbiamo voluto rischiare. Giustamente è venuto fuori.

0: dalla partita. Mi auguro non sia nulla di grave, ho parlato con lui, dice che è un qualcosa di recuperabile, mi auguro che sia così perché le partite sono una dietro l'altra, abbiamo bisogno di lui e di gente che sta al 100%, quindi valuteremo nei prossimi giorni, mi auguro non sia niente di grave.
1: Ayağında küçük bir acı var. Yere bastığında birazcık kendini kötü hissetti koşmaya başladığında. Tabii ki de biz de doğal olarak risk almak istemedik. Çünkü ona ihtiyacımız var. Zaten onunla konuştum. Çok da büyük bir şey olmadığını söylüyor. Ama umarım da çok büyük bir sıkıntısı da yoktur. Konuştum onunla. Yani çabuk geçebileceğini söyledi, hızlı geçebileceğini söyledi ama bakacağız tabii ki de herkese, özellikle ona ama herkese yüzde yüz ihtiyacımız var çünkü bu sıkışık takvimde işimiz zor, o yüzden herkese ihtiyacımız var yüzde yüz.
2: Teşekkür ederiz, başka soru yok.
0: Grazie.
3: Vincenzo Italiano'nun sözleriyle programımızı noktalıyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Soner, Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Kim ne dedi?
2: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. Aydın Cingöz'le beraberiz. Yağmurlu bir, kasvetli bir İstanbul sabahında.
3: Ne yağmur hem de.
2: Öyle böyle değil. Allah herkesin yardımcısı olsun.
3: Yağmur berekettir ama bugün açıklandı sabah. Metrekareye 282 kilogram yağmur düşmüş. İstanbul son 85 yıl galiba, İstanbul Valiliği'nin bir açıklaması var. Son 85 yılın en yoğun yağışı diye. Hani biz ne yapalım?
2: Çok
3: noktasına giden abi. Bir açıklama aynı zamanda.
2: Ama yani
3: biz ne yapalım? Yani
2: çok çözülebilecek bir şey de
3: yapılıyor.
2: Değil.
3: Bodrum katlarda olanlar geceyi güvenli yerlerde geçirsinler. Nerede geçirecek abi? Yani o Bodrum katları, çok özür dilerim yani konu bu değil ama.
2: Yok, konuşalım biraz, o da gündem abi.
3: Kiraya verirken yani buralar güvenli mi, verilebilir mi diye tabii bakmak. Yani şimdi bizim aşağımız Ayaza, işte o dere içi kısımlar. Biz Maslak civarındayız. Yani o bölgeleri doğal olarak bu bölgede olduğum için biliyorum da, yani eskiden Bein Sports tarafında işler yapıyorduk. Oraya gidip geliyorduk. Zaten sorunlu yerler yani, bu dere yatakları en büyük problem.
2: Tabii.
3: Vallahi herkese geçmiş olsun. Vefat edenler olmuş. Biri Sarıyer'de, biri bir başka yerde, bir vatandaşımız. Allah rahmet eylesin. Uyarılar yapılıyor. Yarın da okullar yine tatil.
2: Tatil edildi, evet.
3: Az önce izlerken Sakarya civarında yoğun yağış başlamış. Yani orada da maalesef seller oluşuyor. Umarım can kaybı olmadan atlatırız.
2: İnşallah
3: yani,
2: vallahi.
3: Bir de sel öyle bir şey ki Muzo, yani birden geliyor yani. Önüne de geçemiyorsun.
2: Geçici zaten. Nepal'de yani falan da oluyor ya. Oralar tabii çok ya daha
3: o
2: şiddetli oluyor
3: bir
2: da.
3: Şeydi.
2: Çok problem.
3: Herkese geçmiş olsun. Yani dün ben saat 10'a karşıdaydım, 16 civarı çıktım, 16-17 galiba, öyle bir şey olmaz, 16'ydı herhalde. Önce ben Tarabya tarafındayım, Tarabya üstündeyim, oraya gitmek için hani ikinci köprüden geçeceğim, işte 1 saat 5 dakika falan veriyordu, köprüyü geçtim hala 1 saat 5 dakika.
2: Çok fenaydı
3: yani, yürümüyor
2: ya
3: yani
2: abi.
3: Trafik artık şey, navigasyonlar da ne yapacağını şaşırdı çünkü tahminde bulunamıyor. Hakikaten çok zor bir gündü İstanbul için. Diğer iller için de uyarılar veriliyor. Herkese tekrar geçmiş olsun.
2: Evet, bugün için de uyarılı yapılıyor. Kimse yani işi olmayan evinden dışarıya çıkmasın,
3: evet,
2: diyelim.
3: Evet.
2: Ve biz gündemimize giriş yapalım. Tarihi bir yenilgi Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa karşısında. Aston Villa deplasmanında 6-0'lık bir mağlubiyet. Yani gerçekten maçın neresinden konuşmaya başlasak, oyuncu performanslarından mı, İsmail Hoca'nın tercihlerinden mi, yoksa ne bileyim işte daha geriye dönüp yönetimsel anlamda mı konuşsak bilemiyorum, ama hepsini tek tek konuşacağız. Bir maçta

0: Başlayalım. Sen neler hissettin abi dün maçı izlerken?
1: Valla aslında fena bir başlangıç olmadı yani, gidiyor geliyor. 13 müydü? 13 müydü ilk golü? Ondan sonra da Fenerbahçe yine
0: 12-13. Dakikalarda ilk golü
1: goller
0: yedi.
1: de bulabilirdi ama pozisyona girmek sadece iyi oynamak anlamına gelmiyor. Yani oyun toplam bir şey. Hem savunmayı iyi yapman lazım hem de hücum hattında iyi olman lazım. Fenerbahçe'nin savunma açısından en kötü olduğu maçtı. 6 tane gol yedi. Ederson da, yani bu sezonun en iyilerinden Ederson da neredeyse yapacağı hiçbir şey kalmadı
0: Yok.
1: zaten. Şimdi 6 tane gol yiyorsan sadece 2 tane stoperinle, 2 tane bekinle, 1 tane kalecinle açıklayamazsın. Bir kere bence Aston Villa tarafı Fenerbahçe'yi çok iyi analiz etmiş. Yani nerede hata yaparlar? Çıkarken hata yaptıklarında, topu kaptığımızda ne yaparsak bu takımı dağıtırız sorusuna analizlerle yanıt vermişler. Tam olarak öyle oynadılar ve Fenerbahçe'ye 6 tane gol attılar. Fenerbahçe peki ne yaptı? İsmail Kartal, şimdi geleceğiz tabii İsmail Kartal
0: Konuşacağız.
1: meselesine. İsmail Kartal kenarda hiçbir şey yapamayan bir adam olarak maçı sadece izledi. Bak, hiçbir şey yapamadı. Şimdi bazen hoca eleştirileri olunca, özellikle Fenerbahçe üzerinde söylüyorum, onlar düşman, bunlar onun adamı, o yüzden bilmem ne yapıyorlar gibi acayip saldırılar. Abuk sabuk ne varsa her şey herkese söyleniyor zaten. Yani ben şeyi anlamadım abi, Fenerbahçe tarafında böyle bir hava yaratılıyor. İsmail Hocacılar, İsmail Hoca karşıtları.
0: Evet.
1: Ya kardeşim, böyle bir şey mi olur yani? Bu siyasi parti falan değil. Siyasi partilerde dahi bir adam eğer işi götüremiyorsa eğer, tamam mı? Yani oralarda taraftarlık duygusu doğal olarak daha yoğundur. İşi götüremiyorsa onu alırlar, başkası gelir. Yani genel kurul der ki burada olmuyor, işi çözerler. Siyasi partilerin üzerinde dahi böyledir yani. Şimdi yani böyle burası bir siyasi parti falan değil. İsmail Kartal ne yaptı ne yapamadı diye bakmak lazım. Ama dün üzerinde söyleyeyim. Dün mesela Oğuz Aydın'ın bireysel çabası dışında ben Fenerbahçe'de doğru düzgün hiçbir şey görmedim. Diğer yandan hoca oyuna müdahale konusunda hiçbir şey yapamıyor. Eli kolu bağlı. Bir şekilde maçı izledi. Maçtan sonraki açıklamaları da zaten maçtan daha skandal yani. Bak, ben ne yapayım diyor. Ben ne yapayım diyor. Ben ne yapayım diyor. Söyleyeyim. Bazen burada eleştirince, vay İsmail Kartal'ı öyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz diyenler var ya, şimdi çıksınlar İsmail Kartal'ın dün ne demek istediğini anlasınlar. İsmail Kartal dün diyor ki bana gelmeyin diyor, oyunculara saldırın diyor.
0: Tabii canım.
1: Bu kadar bireysel hata mı olur
0: Ki ilk
1: ya
0: kez
1: diyor.
0: de
1: Ya
0: yapmıyor
1: şimdi bir
0: bunu İsmail
1: insan
0: Hocam.
1: sürekli bunu yapıyor.
0: Evet.
1: Yani dün diyor ki mesela, şimdi bu bireysel hatalar meselesine geleceğiz. Bir de o çıktı. Bireysel hata, bireysel hata. Yani takım halinde hata. Şimdi bir şey ağzına bir şey çıkacaktı da özür dilerim. Takım halinde biz hata yapmadık. Tam olarak takım halinde. Bak, Fenerbahçe'nin dün yediği gollerin tamamı takım halinde yediği gollerdir. Ulan bir tanesi bireysel hata yaptı. Hadi İsmail çıkarken topu kaptırdı. Vedat Muriç'in verdiği pas şiddeti yavaştı. Ya bu mudur yani? Yani bir tane top kaptırdığı için mi İsmail yüksek? Onu savunmak için söylemiyorum. Adam zaten dün bildiğim maçta intihar etti yani.
0: Tabii
1: Gözümüzün
0: canım.
1: önünde intihar eden
0: En
1: birisi
0: son
1: var.
0: nerede penaltı pozisyonundan
1: Ve hoca
0: sonra?
1: da, geleceğim oraya da, ve hoca da onun intihar etmesine müsaade ediyor. Bu mu yani bireysel hata? Yani bir tane topu kaptırdı diye mi Fenerbahçe? Hadi bir tanesi ne oldu? Diğerleri ne yapacağız peki? Onun da altı boş. Çünkü bir şey anlatması lazım. Geliyoruz. Peki bunlara karşılık ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Niye? Çünkü çözüm yok. Bak abi. Dün bir tane daha maç vardı. Real Madrid Barcelona maçı. Maçın adamı kim?
0: Real Madrid Roma maçı.
1: Roma maçı. Roma Real Madrid maçı.
0: Arda
1: Kim
0: Güler ya.
1: seçildi?
0: Arda Güler mi
1: Arda
0: seçildi?
1: Güler seçildi.
0: Arda Güler. Çünkü oyuna girdikten sonra iki
1: Şimdi bak
0: asist yaptı.
1: kardeşim. Büyük bir problemimiz var. Çok açık. Galatasaray maçında da görüyoruz bunu. Galatasaray Barcelona maçında da görüyoruz. Zaten hocalar iyi bizden, kötü Allah'tan noktasında. Yani Okan Buruk'ta da bunu görüyoruz. İsmail Kartal'da da görüyoruz. Abi bu adamlar maalesef oyuncu geliştiremiyorlar, bu kadar net. Oyuncuyu ileriye taşıyamıyorlar, bu kadar net. Taktiksel açıdan yarıştıkları rakipler kadar güçlü değiller, bu kadar net. Tek dünyaları var. Ligde şampiyon olmak. Ligde şampiyon olmanın yollarını ve koşullarını arıyorlar. Hiçbir motivasyonları yok. Doğru adamı doğru zamanda oynatmakla ilgili ya da bir sorun olduğu zaman o takıma müdahalelerle ilgili hiçbir sağlıklı eylemleri yok. Hep bir mesaj, altında hep çeşitli nedenler, hep ben bu sorunlarla boğuşuyorum. Hep kendilerine yönelik bir kalkan oluşturma hesabı çerçevesinde hareket eden büyük kulüplerimizin hocaları var kardeşim. Tamam. Şimdi iki maçımızda 10 tane gol yemiş ya. Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk takımı 10 tane gol yemiş. Bir tane gol atabilmiş. Ve hocalar bireysel hata diyor. Barcelona zaten biz ne yapalım diyor. Bu tarafta bireysel hata anlatan, oyuna hiçbir şekilde müdahale edemeyen bir hoca. Yani biz mesela ülke vatandaşı olarak takımlarımızın şu halinden mesela utanmayalım mı yani, üzülmeyelim mi? Sonuçta böyle bizleri temsil ediyorlar ya. Biri 4 yiyor.
0: Tabii abi.
1: Biri 6 yiyor. Ve her şey normalmiş gibi hareket ediyorlar.
0: Unutup Alanya maçına geçelim.
1: Ve İsmail Kartal'ın kafasında şu var. Ben Alanya'yı yenerim, gazı düşürürüm, hayatıma devam ederim.
0: Buna hazır bir kitle de var bu arada.
1: Ya tamam, yani her yenilgi dünyanın sonu değil de. Ama bir de bunlar nasıl oluyor konuşmak lazım ya. Nasıl oldu bu işleri konuşmak lazım ya. Nasıl oluyor? Çünkü sen hazır değilsin. Arda Güler demiştik, gelelim. Niye Arda Güler'i örnek olarak gösterdim? Geliştiriyor, yetiştiriyorlar. Bu çocuk da buradan doğdu. Diyorlar ya altyapı işte altyapısı Avrupa'da alınca böyle oluyor. Değerlendirmeler yapıyorlar ya. Tamam, bu çocuk da Türkiye'de aldı altyapısını. Gitti. Adamı geliştirdiler. Adamı her sezon üzerine koyarak devam ettiriyorlar. Gerek fiziksel olarak, gerek demek ki anladığım işler değil ama taktiksel olarak adamı çok daha iyiye doğru biz nasıl götürürüz diye üzerinde çalışıyorlar.
0: Tabii.
1: Siz ne yapıyorsunuz peki? Bir tane genci oynatmaktan zaten çekiniyorsunuz. Aman oynatırım başıma iş kalır diye. Risk almıyorsunuz. Büyük paralar kazanıyorsunuz. Bunlar da konuşulur bu arada. Kimse kusura bakmasın. Hiçbir çözüm yok krize girildiği anlarda. Tek çözüm ne? Yönetimlerin aldığı büyük oyuncular çıkacak. İki tane şut atacak. İki tane çalım atacak. İki gol atacak. Sonra ben yaptım olacak.
0: Tabii.
1: Yenilirken de siz yapıyorsunuz zaten. Sorun o. Yenilirken de siz yapıyorsunuz. Şu anlamlı bir soru değil mi? Ben paket olarak özellikle bu bölümü geçmek istiyorum.
0: Buyur abi.
1: Şu anlamlı bir soru değil mi? Dün hatta 3-4-3 yayınında da konuştum. Aynı konudan gittik. Galatasaray-Barcelona maçında. Galatasaray'ın stoperleri kim abi?
0: Abdülkerim Pardakçı, Davinson Sanchez.
1: Hayır.
0: O maç üzerinde söylüyorsun. Jakobs'la Davinson Sanchez.
1: Abdülkerim nerede?
0: Yok.
1: Kenarda.
0: Evet,
1: kenarda.
0: Kenarda.
1: Şey nerede? Neydi?
0: Salay.
1: Hayır.
0: Bir Çabu.
1: Nerede? Kenarda oturuyor.
0: Kenarda.
1: Yani Galatasaray'ın iki tane orijinal stoperi Barcelona'ya karşı oynayamıyor. Bak, oynayamıyor. Oynatırsam başıma daha büyük bela gelir diyor. Hoca. Bunu söyleyen hoca, bu kararı veren. Ve stoper olmayan birisiyle oynamak durumunda kalıyor.
0: Evet.
1: Sağ bek olmayan birisiyle oynamak durumunda kalıyor. Mesajlar nerelere veriliyor? O da yönetim almadı, onu da bilmem ne yapmadı vesaire. Şimdi şey desinler lütfen. Ya İsmail Hoca ne yapsın? Zaten yönetim 8 numara almadı. Talişka'yı yolladı. Başka ne var abi Fenerbahçe'de transferde söylemeyecek?
0: İşte
1: toptan doğru olduğu için, toptan
0: memnun
1: doğru
0: değiller.
1: Yaptığı için söylemiyorum. Arkadaş, kusursuz transfer yok da. Ama kusursuz çalışmaya yakın çalışma yapılabilir. Sürekli bir bahane, sürekli bireysel hata, oyuncuları geliştiremeyen. Sadece burada, aman biz burada şu işi götürelim de, kafa kafaya burada gidelim de, Avrupa'da ne olursa olsun, özellikle Fenerbahçe üzerinde şöyle bir durum var tabii ki. Bu sene Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe'de girmek önemliydi. Fenerbahçe'de beklenti Şampiyonlar Ligi'nde bir çeyrek final değil. Anlıyorum tabii ki, ama altı yemek de değil.
0: Bir mücadele görmek istiyor taraftar doğal olarak.
1: İstiyorsun yani, niye o zaman maça çıkıyorsun?
0: Herhalde.
1: Yani? Olur mu öyle şey yani, git oralara ki geliyorsun. Sen bu takımları oluştururken çok büyük paralar harcıyorsun. Bu oyunculara çok büyük paralar harcıyorsun. Bu kadar para verdiğin adamları eğer çalıştıramıyorsan, bu maçlarda bu seviyenin adamları olarak aldığın kişileri, ki bu adamlar az buz adamlar mı abi? Aldığın adamlar az buz adamlar mı?
0: Ya olur mu
1: az
0: abi?
1: Buz paralar mı veriyorsun?
0: Ya mesela Greenwood üzerinde birazdan oyuncu performanslarını
1: yok
0: da konuşalım
1: abi,
0: istiyorum.
1: Green,
0: onu diyorum işte, ona diyeceğim.
1: Greenwood yok.
0: Vedat Muriç, İsmail Bak. Yüksek, Greenwood sorumluluk almıyor.

0: Vedat Muriç sağda yok, İsmail Yüksek sağda yok. Yani konsantre değiller. Mesela biz de burada birçok kez eleştirdik. Dediğin gibi işte Oğuz Aydın'ın bir çabasını görüyorum. İrfan Can Kahveci'nin o kadar ki eleştirilen İrfan Can Kahveci'nin bir çabasını gördüm. Onun dışında takım özelinde ne bir çaba var ne bir şey var. Mesela Greenwood meselesi. Birazdan hoca ve yönetimsel anlamda konularda konu. Birazcık oyuncu performanslarında konuşalım isterim abi. Yoklar sahada.
1: Tamam. Tabii geleceğiz oraya. Yoklar da niye yoklar abi? O adamın oyuncusu sahada da seninki niye yok? Şimdi ne diyeceğiz abi? Sadece oyuncuyu mu suçlayacağız?
0: Hayır, yani.
1: Bak işin lideri vardır. İşin
0: diyorum.
1: Lideri vardır. Bak İsmail Kartal üzerinde dün söylüyorum. Dün o açıklamayı yapan birisi bir açıklamayı basın toplantısını izlesin lütfen herkes. O açıklamaları yapan birisi çok özür dilerim bir takıma liderlik yapamaz. O oyuncular diyorlar ki bak söylüyorum ben sana. Şey dedi ki Salih Uçan vardı ya Salih Uçan. Bak tam çok net aslında tam oturuyor bu tabloya. Salih Uçan vardı ya.
0: Evet.
1: Uçan'dı değil mi?
0: Evet
1: Fenerbahçe'de
0: evet
1: de oynuyordu
0: Salih Uçan.
1: Salih. Ben onunla Alanya'da mı nerede bir yerde oynarken bir röportaj yapmıştım. Bu arada çok dobra bir çocuk o. Çat çat çat söylüyor. Aklından geçen neyse onları sorduğun zaman o sorulara yanıt veriyor. Önümüze bakacağız falan filan yok.

0: dedi. Sonra ertesi gün gelip yüzümüze gülüyordu. O yüzden dedi takımın ona karşı saygısı yoktu. Şimdi dünkü açıklamalar sonrası zaten bunu hep yapan bir hocadan bahsediyoruz.
1: Tabii.
0: Yani sorun bende değil, sorun oyuncularda, bireysel hata diyen birisi, sürekli olarak bunu anlatan, 6-0'ı böyle püskürtmeye çalışan bir insanın liderlik yapma şansı var mı?
1: Mümkün değil. Anlık
0: İlk
1: bir ses gitti
0: krizde, ilk
1: arkadaşlar.
0: yenilgide,
1: Geldi geri, sakin geldi sesimiz geri. Anlık bir gitti.
0: ilk yenilgide ya da büyük sıkıntılarda ben ne yapayım onlar yapamadı diyen birisinin arkasında oyuncu grubu onu gerçekten lider olarak benimseyip hareket edebilirler mi? Hadi
1: Mümkün
0: onu da
1: değil.
0: geç, açıklamalarını da geç. Ya demez mi bir oyuncu mesela şuna bakmazlar mı? Şimdi analiz yapacaklar mesela. İsmail Hoca mesela analiz yapacak, diyecek ki İsmail sen şöyle yaptın. Ya zaten bunları biliyoruz. Neden öyle yapmamalıydı anlatabiliyor musunuz? O analizlerde bunlar verilecek mi?
1: Salih Uçan kısmını bir daha bir anlatır mısın? O sırada ses
0: Ha tamam,
1: gitmiş. Sana
0: anlatacağım.
1: zahmet.
0: Salih Uçan konusunu özellikle şöyle anlatmak istedim. Bir röportaj yapmıştım
1: Evet.
0: kendisiyle ve demiştim ki işte en iyi çalıştığın ya da kötü beslendiğin hoca kimdi diye sorduğumda advokata örnek vermiştim. Ben hoşlanmıyordum ondan. İyi hoca olmadığını düşünüyor. Kendi değerlendirmeleri var. Niye dedim? Ya dedi, biz dedi maç kaybediyorduk. beraberlik ya da galibiyet. Çıkıp dedi maçtan sonra bize sallıyordu basın toplantısında. Ertesi gün idmana geliyoruz ya da bir sonraki gün. Hiç sanki bunları söylememiş gibi yüzümüze gülen bir adamdı dedi. Yani arkamızdan maç kaybedildiğinde böyle davranan, bizi gördüğü zaman da yüzümüze gülen bir adam. Hiçbir günde dedi onun bu yaklaşımını doğru olarak bulmadık ve rahatsızlık dedi. İyi hoca olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ekibi idare eden birisi değildi. Sorumluluk almayan, sürekli bizi suçlayan ama yeri geldiğinde de yüzümüze gülen bir adamdı. Aynı şey. Özellikle anlatmak istedim. Yani dünkü basın toplantısında o sözleri söyleyen İsmail Kartal yarın gidecek oyuncularının sırtını sıvazlayacak.
1: Olur diyecek,
0: Hayır
1: motive
0: olur
1: etmeye
0: diyecek ya.
1: çalışacak.
0: Bilmem ne
1: Evet.
0: diyecek. Sen 50 defa şey dedin. Ya, bireysel hata dedin. Böyle seviyelerde diyor ki biz diyor anlattık zaten. Ben anlattıktan sonra diyor sen diyor böyle seviyelerde bunları yaparsan
1: Hata
0: böyle
1: yaparsın.
0: olur. Peki böyle seviyelerde bu hataların nasıl olmaması gerektiğine yönelik bir anlatım, bir çalışma oldu mu? Yani İsmail Yüksek bir tane topu kaybettiği zaman böyle seviyelerde böyle golün yani bir tane yersin, 10 tane yemezsin. Nasıl yanmayacağına dair bir çalışma yaptınız mı? Hayır. Analizlerde şimdi anlatacaksınız. İsmail sen böyle yaptın. Şükrü Yar sen de buradan gelmedin. O da öyle oldu. Yani oturup bir çalışma yapacaksınız.

0: olacaklar. Değil mi?
1: Evet.
0: Oyuncular demez mi? Ya madem bu kadar şeyiz, hani hakimiz konuya. Ya maç içerisinde bir tane dokunuş yapamaz mıydınız? Yapamaz. Çünkü dünkü maç özelinde söylüyorum özellikle. Hocanın bir çözümü yok. Genel olarak zaten İsmail Kartal çözümler konusunda sınıfta kalıyor.
1: Baskıyı da kaldıramıyor. Öyle bir
0: Abi
1: durumu var.
0: baskıyı şimdi zaten
1: Kaldıramıyor.
0: başkan bunu da söyledi de baskıyı
1: Kaldıramıyor.
0: kaldıramıyor falan. Kaldıracak.
1: Kaldıramıyor abi.
0: Kaldıracak. Başka o zaman 6'yı da yersin, 7'yi de yersin,
1: Öyle
0: 8'i
1: oluyor.
0: de yersin.
1: Öyle
0: Geliyoruz,
1: oluyor.
0: devam ediyorum.
1: Buyurun.
0: Dünkü şeye geliyoruz. Basın toplantısına.
1: Evet.
0: Hocam şimdi Roma ile bir berabere kaldınız. Ortalığı velveleye verdiniz. Doğru mu?
1: Tabii Roma ile iyi bir
0: Devamında
1: oyun
0: Fenerbahçe
1: karşısında
0: gitti,
1: istifa
0: Antep'le
1: etti.
0: berabere kaldı. Doğru
1: Evet,
0: mu?
1: doğru.
0: Doğru. Yok, bir daha asla geri dönmeyeceğim falan filan. Yönetim rica etti.
1: Tabii geri dönmemek
0: En
1: kaydıyla
0: son
1: dedi.
0: dediler ki, var kardeşim geliyorsan gel. Gelmiyorsan burada başka hocalarımız var, birisini seçeceğiz. Doğru mu?
1: Geldi.
0: Doğru. Ve sonra geldi. Sonra gitti Antep'le berabere kaldı mı? Kaldı. Oradan bir 2 puan koysana Fenerbahçe'nin üstüne. Ne olurdu?
1: Mevcut puanla 15 puan olurdu
0: Aynı
1: 2
0: kafa
1: puanla
0: kafaya
1: koysa.
0: geliyorsun.
1: Tabii. Galatasaray 16 puanla
0: Kafa
1: 15
0: kafaya
1: puan.
0: geliyorsun.
1: Evet.
0: Tamam mı? Oralarda sen yine yaptın mı bunları? Yani oralarda yine böyle bir şeyler yaşadın mı? Kayıplar yaşadın mı?
1: Yaşadım.
0: Yaşadın. Devam ediyoruz. Dünkü maça geliyoruz. Roma maçında niye? Yani Şampiyonlar Ligi'ne girmişsiniz. Roma maçında Fenerbahçe 3-4 yer derken Fenerbahçe özellikle ikinci yarı oyunu kazanacak oyunu sergilemiş. Bir aslında başını kaldırmış havaya Fenerbahçe. Beşiktaş maçı sonrası. Çok zor günlerde hatırla o günleri.
1: Evet.
0: Sonra siz en güçlü olduğunuz anda istifayı çakıyorsunuz. Ben gidiyorum ama giderken de birçok tarafı da yakıyorum mantığıyla hareket ediyorsunuz. Sonra kusura bakmayın başkana da bunu söylüyorsunuz. Duygusal davrandım vesaire deyip geri dönüyorsunuz. Sonra başkan İsmail Kartal hakkında Ferdin abiye bir röportaj verdi biliyorsun.
1: Evet.
0: İlk düşüncesini değiştirdi. Ben burada olduğum sürece İsmail Kartal burada kalacaktır sözünden İsmail Kartal'ın istifası yani o Beşiktaş şey Roma maçı akşamı yaptığı toplantıdan sonra sözü oydu. Ferdin abiye verdiği röportajda ise ne dedi? İsmail Kartal kalmak isterse dedi görevine devam eder.
1: Evet.
0: Ben buradayken kalmak isterse. Ama giderse bir daha gel demeyeceğim. Çünkü şimdi geliyoruz oraya. Dün daha mesela bir teknik direktörün yani ifadelerine bakıyorum. Zaten istifa beklemiyordum da. Zaten istifa beklemiyordum da. Ama İsmail Kartal'ın huyu bu. Huyu bu. Kazanınca yapıştır.
1: Tabii.
0: Kaybedince hiç çok sakin
1: Sorumluluk almıyor.
0: sorumluluk alıyor da ki, işte
1: Yani neye göre
0: biz
1: abi?
0: dersler
1: Geçiyor
0: çıkardık,
1: mu?
0: dersler çıkardık falan diyor.
1: Ne kadar geçiyor?
0: Kaybedince oyuncular suçlu. Dün niye ben bu kararımı gözden geçireceğim demediniz? Daha ne olabilir mesela? Yani Şampiyonlar Ligi ikinci maçında 6 tane gol yemişsiniz teknik adam olarak. Sınıfta kalmışsınız. Hiçbir müdahaleyi yapamamışsınız. Takımınızın size olan güveni ortadan kalkmış. Kamuoyu bu takım ne yapıyor, ne oynuyor diye eleştiriyor. Size yönelik eleştiriler var. Dün mesela evet ben bırakmayı düşünüyorum. Niye mesela bunu imasını bile yapmıyorsunuz? Niye biliyor musun? Çünkü geri dönüşü yok.
1: E tabii bu saatten sonra
0: Geri
1: artık.
0: dönüşü yok. Geri dönüşü yok. Yani şuraya geliyorum. Bu saatten sonra biz onu da dün gördük. Ben istifa etsin falan diye söylemiyorum. Bu kendi bileceği iştir. Yönetimin vereceği karardır. İşler ne kadar kötü giderse gitsin İsmail Kartal'ın ben bırakacağını düşünmüyorum artık.
1: Bence de yani artık yollar ayrılırsa yönetim
0: Başkan
1: tarafından
0: da oradan
1: ayrılır.
0: yollar.
1: Bence de.
0: Çünkü başkan orada onu söyledi. Bu dedi ki devam etmek isterse eder.
1: Bence derbi net belirleyici olacak abi bu konuda.
0: Eğer
1: Net
0: şimdi
1: yani.
0: sürekli finale çıkan bir hoca. Tabii ki öyle olur. Şimdi bu
1: Geçtiğimiz sezon
0: hafta
1: Tedesco da aynıydı işte hatırla.
0: Alanya maçı. Alanya maçına geliyoruz. Abi soruyorum sana. Alanya maçı nasıl maç bekliyorsun Alanya'da?
1: Bilmiyorum, tahmin bile edemiyorum. Çünkü nasıl bir Fenerbahçe izleyeceğimi öngöremiyorum. Roma'nın ikinci yarısındaki Fenerbahçe'yi mi izleyeceğim? Eyüpspor karşısındaki Fenerbahçe'yi mi izleyeceğim? Aston Villa karşısındaki Fenerbahçe'yi mi
0: Ne
1: izleyeceğim?
0: olduğu belli değil yani.
1: Fenerbahçe'nin bir oyunu olduğunu düşünmüyorum.
0: Zaten problem o.
1: Evet.
0: Artık savunmasında problemler
1: Tabii.
0: var. Yani bunu dün gördük. Fenerbahçe ile oynayacak herkes şunu yapacaktır.

0: Biz Fenerbahçe çıkarken baskı yapalım. Topu kaptığımız anda zaten savunmanın dengesi allak bullak oluyor. Topu kaptığımız anda baskıyla orta sahaya bunlar gelmeden ya da orta sahada o baskıyı kurup Fenerbahçe'nin ceza alanı içerisine derin toplar atarsak eğer Fenerbahçe gol atarız. Dün Aston Villa buna iyi çalışmış ve Fenerbahçe'yi bu anlamda darmadağın etti. Yani Fenerbahçe'nin bir savunma sorunu
1: Evet.
0: olduğunda dün Aston Villa maçında Aston Villa herkese gösterdi. İsmail Hoca buralarda nasıl çözümler üretecek? Valla açıkçası İsmail Kartal'a ilişkin olarak umutlar hiçbir zaman çok güçlü olmayacak. Çünkü Fenerbahçe kamuoyu bir umutlanıyor, bir düşüyor. Hani sürdürülebilirlik önemlidir ya, bazen kaybedersin ya. Yani kaybetmek dünyanın sonu değil. Ama ne oynadığınla alakalı bir sorun var bence. Bu oyun güven vermiyor. Bir öylesin böylesin. Dün Fenerbahçe gol atabilir miydi? Evet
1: Atabilirdi.
0: atabilirdi.
1: Pozisyonlar da
0: Ama
1: buldu.
0: dün şunu gösteriyordu maç. Aynı Galatasaray maçında olduğu gibi. At. Adamlar da gelip sana atacaklar. Bunu veriyorsun zaten. Yani
1: Evet.
0: bak izlediğin zaman bir takımın rahat atacağını, bir takımın çok zorlanacağını maçlarda görüyorsun. Bu
1: Belli
0: kadar
1: oluyor.
0: kabak gibi açık bir tablodan bahsediyorum. O yüzden Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın sözlerine bakarsak İsmail Kartal diyor ki ben ne yapayım kardeşim? Ben elimden geleni yaptım. Bütün hazırlığı yaptım. Doğru oyuncuları oynatmaya çalıştım. Doğru bilgileri verdim. Doğru analizler yaptım. Ama gel gör ki bu seviyede böyle hatalar yapılırsa böyle olur. Ya diyor
1: Valla
0: ki mesela.
1: onu ben de bir basın toplantısından bir cümlesini okumak isterim
0: Lütfen.
1: sana. Onu da üstüne bir konuşalım istiyorum. Çünkü gerçekten dikkat çeken açıklamalar bunlar ve konuşulması gerektiğini düşünüyorum. İkinci yarıda bir iki değişiklik yapacaktık. Kante ile konuştuk, iyi olmadığını söyledi. 62. dakikaya kadar her şey yolunda gidiyordu.
0: Tam
1: Penaltı ve
0: oynadı.
1: gol olunca oyun koptu. Yani 62. dakikaya kadar her şey yolunda gidiyordu cümlesini gerçekten samimi anlamda İsmail Hoca'ya sormak isterim. Neye dayanarak bu cümleyi kurdu acaba?
0: Farkında değil ki. Şöyle, bence farkında değil söylediğin. Şöyle, niye bunu söylüyorum? Yani bunu bir insan söyler mi? Yani maç zaten kopmuş.
1: 3-0 içeriye giriyorsun,
0: Şöyle,
1: devreye giriyorsun.
0: az önce dedi ki İsmail Yüksek intihar ediyor. Dün İsmail Yüksek intihar ediyor. Olur ya bu arada bazı oyuncuların çok kötü günleri olabilir yani. Ama oyuncuları geliştirme meselesi buradaki en kritik konulardan bir tanesi. Arda örneğini o yüzden verdim. Adam sürekli olarak gelişiyor, yürüyor ve bunu Real Madrid'de başarıyor bu arada. Yanlış anlama. Real Madrid'de başarıyor. Sense oyuncuların sende olanlar sürekli geriye gidiyor. Burada bir problem var kardeşim. Yani oyuncuyla ilgili problem vardır. Hoca ile ilgili problem de var. Toplam bir problem. Bu mal Fenerbahçe'nin malıysa her geçen gün değer kaybediyor. Her geçen gün geriye gidiyor. Biz bu seviyede hoca diyor ya bu seviye bu seviye bu seviye. Hep o seviyeden bahsediyor. Şimdi dün bu seviyede bir maçta adam herkesin gözü önünde intihar ediyor İsmail Yüksek. Herkesin gözü önünde intihar ediyor İsmail Yüksek. Yapamıyor adam yani. Olur. Bazen insanların çok kötü anları olur. Biz de buralara çıkıyoruz, yayınlar yapıyoruz. Bazen o enerjim, o yetkinliğim, o zihin çalışkanlığı olmuyor bazen. İnsan unutabiliyor, dalgın olabiliyor vesaire. Her yayın aynı olmuyor. Bazen zihnini toparlayamıyorsun vesaire. Bu da insan hali olur. Ama hani buraya bir müdahale etmek lazım. Siz bu müdahaleyi yapıyor musunuz? Hayır. Tam oraya gelecektim, iyi hatırlattın. Basın toplantısına hoca çıktı. Evet. Tam olarak böyle. Ya ben dedim ki hani burada bir değişikliğe gider. Burada bir değişikliğe gider. Şey hoca. Herkesin beklentisini böyle bir ilk yarıdan sonra
1: Tabii
0: büyük
1: canım.
0: hataların yapıldığı ilk yarıdan sonra oyuncu da zaten düşmüştür. Moral motivasyon olarak iyice çökmüştür. Aynı hatayı yapacağım mı diye endişeli çıkar, kaygılı çıkar.
1: Tabii.
0: Nitekim penaltıyı yaptırdığındaki Hüsani gördün mü?
1: Tabii canım, o bayağı
0: Adam
1: ne
0: bitti,
1: oluyor diyor yani.
0: bitti yani şey. Hayır
1: Tabii.
0: hayır İsmail'den
1: Ya
0: bahsediyorum. İsmail
1: İsmail'in görüşü
0: Yüksek'ten
1: diyorsun
0: bahsediyorum.
1: işte.
0: Adam bitmiş tükenmiş.
1: Evet.
0: Skriniar geldi. Hatta böyle bir kendine getirdi.
1: Tabii, böyle
0: Kendine
1: suratını
0: getirmeye
1: falan
0: çalıştı.
1: tuttu.
0: İnsan da üzülüyor bu arada. Bir insan bu hale bu pozisyona niye düşsün? Kim olursa olsun yani. Şimdi bu adamı buraya getiren kim? Sizsiniz hocam. İlk yarı zaten 3-0 bitmiş. Adam büyük hatalar yapmış. Hani orada da ters yapıyor hoca. Hani liderlik böyle bir şeymiş gibi mi acaba?

0: ben düşündüm. Hani ben güveniyorum. Böyle olsa da sen çıkacaksın, bu işi değiştireceksin. Öyle de değilmiş. Kante ile konuştum diyor. Kante demiş ki, hocam zaten ilk kere oynamadım. Hani maçta zaten koptu gitti. Şimdi ben oynayıp da kendimi iyice risk etmeyeyim deyince diyor, ben diyor oyuncu değişikliği yapmadım. 1-2 diyor. İkincisi nerede? Yok çünkü. Bir tane planı vardı. Ben İsmail'i çıkarırım. Kante'yi koyarım. Kante de muhtemelen ben bu saatten sonra ne gireyim dedi.
1: O, muhtemelen.
0: Kendini korumak için. Kendince haklı tarafları vardır. Şimdi burada başka planınız yok mu hocam sizin? Bu seviyede maça çıkarken bu adamın başına böyle bir mesela sakatlansa ne yapacaksınız? Ne
1: O
0: yapacaksınız?
1: zaman mecburen atacaktı.
0: Bak
1: Bartu'yu
0: ben
1: atacaktı ya da Kante'yi atacaktı.
0: bu notları ve bu notlara bakarak soruyorum. Bu notlar kimin? İsmail Kartal'ın notları. Ve senin altını çizdiğin nokta. Hoca diyor ki ya zaten 62'ye kadar sorun yoktu diyor.
1: Her
0: Yine
1: şey
0: diyor çok
1: yolunda
0: iyiydik diyor.
1: gidiyordu diyor.
0: Ya zaten adamlar 3-0 önde kardeşim. Anlamıyor muyuz yani biz bunu? 3-0 önde. Adam çıkıp senin üstüne niye gelsin ki? Sen yapar mısın Allah aşkına
1: Niye
0: Muzaffer?
1: yapayım ya?
0: Sen 3-0 önde girdiğin bir maçta
1: Alanya maçını düşünürüm.
0: ikinci yarı 60'a kadar önde baskı yapar mısın yapmaz
1: Hayatta
0: mısın?
1: yapmam, aktif dinlenirim ya.
0: Bırak rakip yapsın. Gelsin ben savunayım. Zaten üstüme gelecek. Ara paslarla, kontra ataklarla ben
1: Çıkarım dördü beşi
0: rakibimi
1: ararım.
0: daha da zorlarım. Bu sefer oyunu buraya eviririm. Gider gol atmaya çalışırım. Yaptı mı? Yaptı. Siz Aston Villa'nın size müsaade ettiği şeyle alakalı olarak diyorsunuz ki hani Aston Villa'nın orada bir rahatlığı var. Biz zaten çok iyiydik diyorsun. Ama diyor orada diyor penaltı olunca diyor tamamen dağıldı diyor. Yine diyor bir bireysel bir hata falan. Kim yaptı peki o hatayı? İsmail. Neden bu adamı çıkarıp bu adamı korumak yerine intihar etmesine neden oldunuz? Canlı canlı böyle adamın intihar edişini izlediniz. Çünkü neden? Planınız yok. Yani şey deyince Kante hocam durum böyle deyince hoca
1: Hani
0: madem böyle ben
1: mesela
0: devam edeyim dedi.
1: Bartu'yu
0: Şimdi
1: niye
0: denecek
1: düşünmüyor?
0: ki
1: Anlamıyorum ki.
0: hoca istemedi Fred'in gitmesini. Hoca bilmem ne. Oradan yürütecek. Bak söylüyorum ya.
1: Ne zaman yürütecek bunu
0: İsmail
1: peki? Görevi
0: Kartal
1: bıraktıktan sonra
0: öyle
1: mı?
0: diyorlar ya bazen. Şimdi ben de söylüyorum. İsmail Kartal etrafı böyle bilgilerle kamuoyunu yönlendirmeye çalışacaklar.
1: Bence yakında
0: Bazen öyle
1: zaten
0: suçlamalar
1: tabii
0: yapılıyor ya onlar onların adı mı falan diye.
1: Talişka meselesi de yeniden
0: Şimdi
1: başlayacak bence
0: ben
1: yakın
0: de okuma
1: zamanda.
0: yapıyorum. Şimdi böyle olacak. Bak İsmail Kartal dün iflas etmiştir. Net olarak iflas etmiştir. Maça hiçbir şekilde etki edemeyen, oyunu okuyamayan, oyuna müdahale edemeyen, oyuncuların ezilmesine müsaade eden, maçtan sonrasına geldiğimiz zamansa maçtan sonra oyun kadar ağır sözlerle, ezber ve ağır sözlerle oyuncuları itham eden ve bir ifadesi daha var. Onlar diyor hatalarımızdan faydalanarak bu pozisyonları buldular ve gollere attılar. Peki Fenerbahçe'nin bulduğu pozisyonlar için ne diye biliyor musun? Hatırlıyor musun?
1: Söyle abi.
0: Birçok izleyenimiz hatırlamıyor. Söylüyorum şimdi. Bak İsmail Kartal'ın geldiği durumu, İsmail Kartal'ın ne anlatmaya çalıştığını anlatması bakımından önemli. Diyor ki biz o pozisyonları diyor rakibin hatalarından bulmadık diyor.
1: Yani
0: Biz iyi
1: çalıştık
0: olduğumuz
1: tabii.
0: için, çalıştığımız için biz
1: Çalıştığımız.
0: o pozisyonları bulduk. Açıp izleyebilirler. Şimdi böyle iş olur mu ya? Yani İsmail Kartal dünkü meselede bak samimi olarak söylüyorum. Özünde İsmail Kartal meseleye şöyle bakıyor. Ben dün elimden gelen her şeyi yaptım. Elimden gelen her şeyi yaptım. Buradaki problem benle ilgili değil, bu oyuncularla ilgili.
1: Peki.
0: Bak eğer böyle düşünmüyorsa bu sözlerinin başka hiçbir anlamı yok.
1: Peki. Şimdi
0: Bu böyle düşündüğü için bu sözleri söylüyor hoca.
1: buradan doğal olarak şu soru da ortaya çıkar abi. İsmail Hoca'nın basın toplantısı ve tercihleri üzerinden konuşmalarımızı yaptık.
0: Yok bir
1: Şimdi
0: izlenimiz demiş ki Aykut Kocaman mı gelsin, Sadi de gel. Şimdi işte Fenerbahçe'nin içerisinde bulunduğu durum bu tamam mı abi? Yani dert şuraya geliyor. Yani ben şu anda şimdi bir grup zaten öyle yani. Bir grup öyle. Ben öyle diyeyim kardeşim. Kimin kafasından ne geçiyorsa geçsin. Kimin kafasından bu umurumda da değil. Ben çıkıyorum. eğriye eğri doğruya doğru tecrübem neyi gösteriyorsa, meselelere bakıp neye anlatılması gerektiğini düşünüyorsam onları anlatıyorum. Kafamda yok Aykut Hoca gelsin, o gelsin, bu gelsin yok. Şu an soru bu değil. Soru şu. İsmail Kartal dünkü oyunda iflas etmiştir. Çok daha ağır ifadeler kullanılır da oyuncularını kamuoyunun önüne atan, kendisini bu 6-0'dan sıyırmaya çalışan, bulduğu iki tane pozisyon için Aston Villa'nın hataları yüzünden değil, biz iyi oynadığımız için, iyi organize olduğumuz için o pozisyonları bulduk diyen, yenen 6 golde bireysel hata diye oyuncularını suçlayan bir teknik direktör liderlik yapar mı, yapamaz mı kardeşim?
1: Bence yapamaz.
0: Yapamaz. Yapamaz.
1: Şunu da konuşalım isterim
0: Yapamaz.
1: ama.
0: Çünkü güçlü bir zihin yok. Çünkü güçlü bir zihin yok. Burada bir liderlik de yok zaten.
1: Peki.
0: Kendi gemisini kurtarmaya çalışan ben bir adam görüyorum. Özeti bu.
1: Peki, şimdi doğal olarak İsmail Kartal'ın bu yönde bir teknik adam olduğunu da Aziz Yıldırım ve yönetimi biliyordu. İlk önce Aykut Kocaman ismi konuşuldu, İsmail Kartal ile anlaşıldı. Sonrasında Roma maçından sonra İsmail Kartal istifa etti. Senin az önce bahsettiğin hikayeyle İsmail
0: Aynen.
1: Kartal geri getirildi.
0: Evet.
1: Şimdi burada bence İsmail Hoca'nın eleştirildiği kadar yönetimin bu kararı da eleştirilmeli diye düşünüyorum.
0: Biz o gün yine gece yayın yapmış hatırlarsan
1: Evet, Roma maçı sonrası.
0: ve ben İsmail Kartal'ın istifası sonrası hani döner bilemem başkan çünkü o çıkışı yaptı. Sonuç itibariyle bundan sonra Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yani dün İsmail Kartal mesela İsmail Yüksek'i oyundan almadı ya adamın intihar etmesine müsaade etti ya İsmail Kartal kadar o hayır gitmeyeceksin kalacaksın denip hoca görevine hocanın görevine devam ettiren artık Aziz Yıldırım da sorumludur. Bu kadar net.
1: Kesinlikle.
0: Yani dün İsmail Yüksek'in o halde oluşuna o oyuncunun daha da kötüye gidişine sebeplerden bir tanesi de yine Sayın Başkan'dır. Çünkü siz o gün ben asla geri dönmeyeceğim diyerek en güçlü hissettiği anda basın toplantısına çıkan ve istifa eden İsmail Kartal'a çıktı o gün herkese karşı dedi ki ben hoca senin yanındayım dedi. Başkan getirdi. Yani o klasik liderliği yaptı. Yedirmeyeceğim dedi. Ben devam edeceğim dedi. Ve bunu yaparken de Aziz Yıldırım tabii ki şunu biliyor. Ya ben şimdi bunu yapıyorum. Yan işler kötü gittiğinde okların bana döneceğini biliyorum. Aziz Yıldırım bunu bilmez mi? Tabii ki biliyor. Getirdi. Bugün alınacak artık bütün sonuçlarda ki sadece bugünle ilgili değil. Sayın Başkan zaten söylüyordu. Ben bu sene aynı zamanda bu takımın teknik direktör olacağım diyordu zaten. Bunu ilan ediyordu. Ama İsmail Kartal'la ilgili o süreçten sonra bugün Fenerbahçe'nin her zaman öyledir de özellikle İsmail Kartal'ın arkasında durup tekrar onu geri getirdi. Bu saatten sonra özellikle o günden sonra o günden sonra bütün hatalarda aynı zamanda eşit derecede hatta daha fazla sorumluluğun
1: Tabii.
0: başkana gideceği biliniyordu. Kararı o gün o şekilde verdi. Şimdi yarın öbür gün ne yapacaklar bilemem tabii. Hocayla işler kötü giderse devam ederler mi etmezler mi ama bu saatten sonra Aziz Yıldırım vereceği her karara geçmişteki kararı ile ilgili atıfta bulunarak Aziz Yıldırım ve yönetimi doğal olarak eleştirilecektir.
1: Tabii.
0: Ya da şampiyon olunursa denecek ki o gün o müdahale yapıldı. Aston Villa'daki ağır yenilgiye rağmen hocanın arkasında duruldu. Demek yönetim burada bir şeye güvenmiş, inanmış ve bu takım geldi oralardan döndü, şampiyon oldu. Bunu yaparsa da helal olsun diyeceğiz.
1: Yani
0: Ama ben bir liderlik görmüyorum. Bak,
1: aynı fikirdeyim. Ben en başından beri
0: Muzaffer,
1: zaten yani çünkü
0: Muzaffer.
1: geçmiş referansı var İsmail Hoca'nın
0: Şöyle,
1: yani kusura bakmasın kimse.
0: insanlar değişir.
1: Olmuyormuş
0: İnsanlar
1: işte.
0: değişir, değişir. İnsanlar değişir. Tecrübe niye tecrübe var? Yani geçmiş yaptığın hataları yapma. Yaptığın iyi şeyleri üzerine koyarak gidilmesi için tecrübe çok önemlidir. Arşivdir yani. İsmail Kartal buralarda ne yapıyor? Buralarda İsmail Kartal değişmemiş. Sen söylediğin şey
1: Yani
0: değişmemiş.
1: değişmemiş maalesef.
0: Aynı anlayış devam ediyor. Ben 50 tane bireysel hata, bireysel hata. 50 tane böyle basın toplantısı
1: Çıkar.
0: bulursun
1: Her
0: geriye
1: türlü çıkar.
0: yönelik.
1: Yendikten sonra da tam tersi biz zaten bunları
0: Vallahi
1: çalıştık.
0: çok yazık.
1: Ya vallahi bak
0: Çok
1: abi
0: yazık
1: yani
0: söyleyeyim.
1: şimdi konu konuyu açıyor. Böyle bütün olayı da tabii İsmail Kartal üzerinden okumak da istemiyorum ama yani işte Kazanılan maçlar sonrasında çıkıp kim Fenerbahçeli kim değil

0: açıklayacağım. Ona salla, buna salla. Ona geçir, buna geçir. Ama yenilince hesap verme noktasında İsmail Hoca'dan ben bir şey göremiyorum. Ve ben
1: Zaten
0: bir taraftar
1: problem
0: olarak düşündüğümde
1: Muzaffer.
0: canımı sıkıyor, üzülüyorum
1: Muzaffer.
0: yani.
1: Problem bu bak. Problem bu. Şimdi İsmail Hoca da pusuya yatıyor. Fırsat bulunca çakayım diye. Taraftarda değil ama şimdi işin geldiği nokta yani. Hoca da hayata böyle bakıyor. Hani medyada böyle işler oluyor. Ben farkındayım da. Hoca da meseleye böyle bakıyor. Ha diyor, ben diyor sizi nasıl olsa köşeye sıkıştıracağım falan diye yani.
0: Peki şimdi.
1: Arkadaş, bunların bir faydası yok. Bak, bunların hiçbir faydası yok. Mesele şu. Kimse sizin ne söylediğinize, tabii öyle demeyeyim. Yani ne söylediğinizden çok ne yaptığınıza bakıyor herkes. Ne yaptığınıza bakıyor herkes. Şimdi diyor ki mesela, biz diyor bu maçtan çok sayıda ders aldık diyor. Bakacağız. Ve örneğin Alanya maçı, örneğin Slavia Prag'la oynayacak değil mi? Slavia
0: Evet.
1: Prag. O
0: Alanya'dan sonra
1: maçlardan
0: kendi
1: sonra da
0: evinde
1: işler
0: Slavia
1: kötü
0: Prag.
1: giderse hocaya sorulacaktır. Hangi dersi aldınız? O maçta ders aldığınızı söylemiştiniz. Hangi dersleri aldınız? O dersleri aldıysanız bu maçta neden aynı sorunlar yaşandı? Doğru soru değil midir bu?
0: E tabii
1: Doğru
0: ki de.
1: sorudur. Umarım öyle olmaz da. Ve böyle olursa bakalım İsmail Kartal ne diyecek?
0: Şimdi dün özelinde tartışmalardan birisi şu oldu. Özellikle çıkan bir görüntü üzerine. Şimdi Asensio'nun maçtan önce yapılan açıklamada Lukaku ve Kante'nin de bir problemi oldu ama kadroda oldukları, Asensio'nun sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartıldığı yönünde bir bilgilendirme yaptı Fenerbahçe. Sonrasında da sosyal medyaya Oğuz Çetin'le Asensio'nun otobüse binmeden önce hararetli konuştuğu bir görüntü servis edildi. Önümüze düştü. Doğal olarak insanlar da şu şekilde yorumladılar bunu. Asensio ile İsmail Kartal'ın arası kopuk. İsmail Kartal Asensio'yu gözden çıkartmış. Asensio sakat sakat diyerek bunun üstünü kapatmaya çalışıyorlar diye doğal olarak böyle sorular sormaya başladı Fenerbahçe taraftarı. Sen bu konuyu nasıl yorumlarsın? Yani Asensio ve İsmail Kartal ikisi, bu arada ben de o fikre daha yakınım. Bence yok yani aralarında bir uyum ya da bir bağ olduğunu düşünmüyorum ben. Asensio'nun da hocadan çok hoşlandığını düşünmüyorum. Dışarıdan
1: Valla
0: baktığımda öyle
1: şimdi
0: gözüküyor en azından.
1: burada şöyle bir durum var. Başkan ikinci Alex krizi yaşamasına izin vermeyeceğim demişti.
0: Yaşanıyor.
1: Şimdi Muzaffer yaşanıyor mu, onu geleceğiz. Ama o toptan bir bakmak lazım. Yani ondan hoşlanıyormuş bundan. Valla işlerini iyi yapsınlar. İsterse birbirlerine nefret etsinler. Yüzlerine bakmasınlar. Yani burada bunlar çocuk falan değil. Bir de Asensio'ya gelelim. Abi sen ne zaman sakatlıktan çıkacaksın? Ne zaman hazır olacaksın? Ama anladığım kadarıyla şöyle bir durum var ya. Bu adamda da problem var. Bu adamda da problem var. Yani hoca ile ilgili bir problem var. Hocanın da bununla ilgili problem var. Şimdi bunun çözülmesi gerekiyor. Bunu kim çözecek? Oyuncu ve şey çözecek. Hoca çözecekler. Çözemiyorsa başkan devreye girecek. O işi çözecek. Fenerbahçe burada tercih yaptı. Talisca meselesi tam burada konuşulmalı işte. Yani acaba Fenerbahçe sezon başında oyuncu yollarken kimi yollamalı tartışmaları vardı ya. Sonuç itibariyle çokluğun olduğu yerde oyuncu yollamak daha doğrudur. Talisca
0: Evet.
1: meselesi çok geniş çaplı tartışılabilir de. Burada Fenerbahçe'de hatırlıyor musun, biz burada bir yayın yapmıştık. Bana o zaman Twitter'da neler yazıyor, neler geliyor.
0: Hangi
1: Şey
0: konuda?
1: demiştim ben. İsmail Kartal Talisca'yı Asensio'nun önünde görüyor diye.
0: Ha evet, yayında söylemiştin.
1: Sonra bir sürü vay sen karıştırıyorsun gibi abuk sabuk bir sürü değerlendirme geldi, tamam mı? Sanki neyi karıştırıyoruz? Yani bir tane bir laf söylüyoruz. Fenerbahçe alt üst oluyor. Öyle saçmalık mı olur ya? Koca koca kulüplerden bahsediyoruz. Yani ben sana bir laf, bırak koca koca kulüpleri, ben sana bir laf söylesem sen darmadan olur musun ya? Olmazsın. Böyle bir dünya yok çünkü.
0: Ne tabii.
1: Şimdi o günlerde bir karar verildi. Talisca yollandı. Asensio kaldı. Geliyoruz Asensio'ya. Abi ya sakat, ya orası ağrıyor, ya burası ağrıyor. Bilmiyorum, hocayla sorunum var, osun
0: Bence
1: var,
0: var.
1: busun var, bunu
0: Öyle
1: bilemiyorum.
0: düşünüyorum ya.
1: Yani öyle düşünüyorsun, niye böyle düşünüyorsun? Bunu düşündüren şey ne? En başından itibaren
0: Tabii
1: onun
0: yaşanılan süreç.
1: açıklaması,
0: Tabii.
1: oyuncunun açıklaması. Peki burada zarar gören kim kardeşim?
0: Fenerbahçe.
1: Fenerbahçe. O yüzden Aziz Başkan'ın buraya mutlaka ama müdahale etmesi lazım. Oğuz Çetin'in de görüntüsü. Bir şey konuşuyorlar. Ne konuştuklar ne bileyim yani. Adamlar o bir şey
0: Ama
1: anlatıyor,
0: işte
1: bilmem ne
0: böyle
1: anlatıyor.
0: yorumlanıyor,
1: O,
0: anladın mı
1: eğer
0: abi?
1: sorun şuysa daha beter bir durum.
0: Mevcut
1: Yani
0: mesele.
1: Asensio kardeşim, ben kendimi hazır hissetmiyorum. İyi değilim. Maçtan önce yine Asensio konusunu hani oynatmayacağına dair İsmail Kartal değerlendirme yaptı. Bu arada Rize maçına bakıyorsun. Şimdi bu Asensio'yu Şampiyonlar Ligi maçında, Aston Villa maçında o oyunla ne kadar burada tutabilirsin? Güçlü orta sahaya ihtiyacın var. Kante'nin oynayacağı düşünüldüğünde Kante, İsmail, Guendouzi olur mu beklentisi vardı. Ama Kante sakatlanınca bu kez farklı bir formatta İrfan'ı da oynatarak oyun içerisine girmek zorunda kaldı. Valla bu kriz Fenerbahçe'ye zarardan başka bir şey vermiyor. Şöyle, Fenerbahçe elindeki en değerli oyunculardan bir tanesinden faydalanamıyor abi, sonuca
0: Net
1: bakalım.
0: bu.
1: Yok,
0: Peki.
1: İsmail Kartal onu yaşamış. Şeyle İsmail Kartal onu demiş. Asensio bunu demiş. Öyle olmuş, böyle olmuş. Yani çocuk değil ya bu insanlar. Burada zarar gören kim? Fenerbahçe.
0: Süper chatler var onları.
1: Kimse Fenerbahçe'nin üstünde değil. Bu Asensio da değil.
0: Kimse.
1: İsmail Kartal da değil. Başkan muhtemelen herhalde bir şeyler konuşuluyordur. Ki ben başkanın özellikle daha önce Asensio'yla birebir görüşüp kendisini toparlaması gerektiği yönünde tavsiyelerde bulunduğunu, bir değerlendirme yaptığını biliyorum. Zaten bu da daha önce biliyorsun. Haber olmuştu, bu konuşulan bir detaydı. Ama o oyuncu da abi sürekli sakatlanıyorsun. Bu ne ya? İş şeye döndü bu arada, onu söyleyeyim. Yani sen oyuna girdiğinde burada 50 bin kişi golmüş gibi sevindi, hatırla.
0: Tabii canım ya.
1: Golmüş gibi sevindi,
0: Hiç
1: hatırla.
0: sahaya girdiğinde
1: Evet,
0: ses
1: 50 bin kişi
0: yükselmişti.
1: golmüş gibi sevindi. Olmaz. Fenerbahçe'ye zarardan başka bir şey değil. İsmail Kartal arası varmış, yokmuş, öyle olmuş, böyle olmuş. Bunların kardeşim hiçbir önemi yok. Çok net olarak söylüyorum. Konu Fenerbahçe'ye zarar vermesi. Bu zararın önüne geçirecek mi, geçiremeyecek mi? Evet,
0: Peki.
1: süper chatlerle
0: Süper
1: toparlayalım yavaş.
0: chatlere alalım. Sonrasında bir sorum daha var. Sonra
1: Tamam.
0: toparlarız. Barış Bey, Aziz artı İsmail ikilisinden daha iyisini bekleme. Vizyon ve misyon bu kadar en fazla. Kasım olmadan İsmail Kartal, Haziran olmadan Aziz Yıldırım bay bay demiş. Furkan Tomar, o zaman Fenerbahçe'de ne işi var bu hocanın demiş. Senin anlattıklarına istinaden. Koca Efe, bu seviyenin hocası değil. Zaten hoca değil, antrenör demiş. Osman Ojo, senin doğrular hep Galatasaray'ı ve Okan Buruk'u övüyor. Neden diye sormuş sana.
1: Türkçe biliyor muyuz?
0: Şimdi abi, bu yaşanan süreç tabii ki Şampiyonlar Ligi özelinde üzücü ve kırıcıydı. Ancak lige döndüğümüzde şu anda puan farkı 3 ve ligdeki performanslarda çok belirleyici olacaktır. Yani bu, İsmail Hoca'nın buradan bu durumu toparlama şansı ligle tabii çok örüntülü olacak.
1: Ne olacak ligde?
0: Ligle çok bağlantılı olacak bu
1: Ha.
0: durumu toparlaması. Yani ligde alacağı üst üste sonuçlar ve derbide yaklaşırken çok önemli olacaktır. Sence bu süreci nasıl geçecek Fenerbahçe ve İsmail Kartal ve yönetimsel anlamda bir değişiklik olur mu, olmaz mı?
1: Sanmıyorum. Yani kalkıp da şimdi Fenerbahçe buradan böyle bir karar vermez. Ama şu öngörülebilir. Ya bu arada bunların, bu değerlendirmeleri yapmanın bazen insanlara çok anormalmiş gibi geliyor. Aslında bir yerden bilmem tam olarak yönetimin düşüncesi buymuş da aslında o yüzden bu da söylüyormuş gibi yorumlanıyor. Ben sana söylüyorum.
0: Söyle.
1: Alanya maçı.
0: Evet.
1: Alanya maçını aldın. Berabere kaldın.
0: Alanya ile berabere
1: Dur
0: kalırsam
1: şimdi.
0: sıkıntı
1: Puan
0: yani.
1: kaybettin.
0: Tamam.
1: Mümkün mü? Vallahi bu Fenerbahçe'de her şey olur.
0: Olabilir, evet.
1: Alanya'da puan kaybettin.
0: Gitti, Prag geldi.
1: Geldin Slavia Prag. Berabere kaldın.
0: Tamam, bir
1: Ya da
0: puan.
1: yenildin.
0: Tamam.
1: Hemen gittin Galatasaray maçına. Yenildin.
0: Geçmiş
1: Kalabilir mi bu
0: olsun.
1: hoca burada?
0: Ya mümkün değil. Bence Alanya'dan sonra gider zaten.
1: Hayır. Alanya'dan sonra nereye
0: Abi
1: gidecek?
0: orada da puan kaybedersen sen ne
1: Hayır,
0: yapacaksın
1: o
0: ya?
1: şey olmaz. Yani o kadar, belki de bilemiyorum yani. Ben
0: Yani
1: zaten bir şey yapamıyorsun.
0: anladın mı?
1: Yani çıktığın
0: Çünkü
1: maçlarda bir hayrını
0: onu
1: görmedik,
0: diyorum
1: gittik.
0: yani.
1: İngiltere'de 6 yedik. Yani burada ne olacağı belli değil deyip böyle bir karar da verebilir. Bilemiyorum. Ama tablo böyle olursa İsmail Kartal tabii ki kalıcı olamaz yani. Konu şu. Biz çözüme gidelim, çözüme. Yani bu iş nasıl çözülür? Fenerbahçe buradan nasıl çıkar konusu. Şu anda
0: Aynen
1: bu takımın
0: öyle.
1: hocası İsmail Kartal mı? İsmail
0: Evet.
1: Kartal. İsmail Kartal'ın doğru hocalık yapması lazım. Bu kadar bitti. Doğru hocalık.
0: Beni
1: Yani
0: düşündüren
1: gol
0: mesele
1: yediği zaman Bireysel hata deyip oyuncularını kamuoyunun önüne atan insana değil. Attığı gol için rakip bireysel hata yapmadı. Biz çok iyiydik diye anlatan bir insana değil. Ben bu arada bak gerçekten de hocayı bazen izlerken insan o kadar diyor ki bak hocam yapma. Bak yapma. İnsanları çileden çıkarma. Ben.
0: Var ya hocanın
1: daha kötüsü
0: bu.
1: İsmail Hoca bence buna inanıyor zaten.
0: Tabii canım.
1: Politika olsun diye yapmıyor bunu.
0: Bence de.
1: Hoca net inanıyor buna. Bak açık ve net inanıyor buna.
0: Hocanın karakteri bu abi.
1: Şimdi bu yani. Burada başarı gelir mi ya? Burada başarı gelir mi?
0: İşte ben de burada abi düşünüyorum. Diyorum ya sana yani İsmail Kartal'ı biz ilk kez tanımıyoruz. Ya da bu kamuoyu ilk kez tanımıyor. Sen ilk kez tanımıyorsun. Bu kararı neden verdiler? Bunu da açıklasınlar. Yani Aykut Kocaman,
1: değişmiş.
0: Aykut Kocaman, Aykut Kocaman, Aykut
1: değişmiş.
0: Kocaman. Oğuz Çetin açıklayacak Fenerbahçe TV 11.30 yayını. İsmail Kartal hayırlı
1: değişmiş,
0: olsun.
1: Değişmiş, değişmiş.
0: Ya böyle bir şey yok yani. Değişmemiş işte hoca maalesef.
1: Başkana böyle raporluyorlar. Yani hoca çok değişmiş. Avrupa futboluna çok hakim, güncel oyuna çok hakim. O yüzden doğru isim İsmail Kartal diye raporluyorlar. Başkan da peki tamam diyor.
0: Sonra sonuçları da bu oluyor.
1: Abi günün sonunda bak bugün Beşiktaş oynayacak. Başarılar.
0: Başarılar
1: ne olacak hep birlikte göreceğiz. İkisini de birbirinden hadi hemen diyecekler ki o şeye Barcelona'ya karşı oynadı. Sporting'e karşı oynadı. Şimdi Lille gidecek.
0: Frankfurt'a karşı şimdi da
1: Lille,
0: zamanında
1: Lille,
0: oynadı.
1: Hayır geçen seneyi bırak. Hı hı. Geçen sene yine yaptı. Şimdi Lille gidecek Galatasaray. Yani burada mesele şu. İkisi de beter durumda. İkisi de büyük paralar harcamış. Bu paraların karşılığında çözüm üretemeyen, sürekli politika yapan, sürekli sorun bende değil ki diyen iki tane hocayla karşı karşıyayız. Ve iki Türk takımı Şampiyonlar Ligi'nde iki maçta 10 tane gol yemiş. Bir tane gol atmış.
0: Bu arada Ahmet Çakar'ın maçlardan önce Beyaz TV'de net bir şekilde kağıda çiziyor. Diyor ki ne Fenerbahçe diyor? İle Galatasaray bu iki maçta Aston Villa Barcelona maçlarında maksimum bir gol atarlar. İki maçın toplamında da diyor 10 gol en 5'in üstünde gol yerlerdi. Ve hakikaten helal olsun yani bu kadar net bir şekilde.
1: Güzel tutturmuş.
0: Yani kağıda yazmış.
1: Ya ama ya hoca sonuç itibariyle. Sallamış tutmuş.
0: Yapıyor bu işleri.
1: Ya sallamış tutmuş.
0: Yo
1: yani.
0: Çok var öyle tutturdu. Bu arada şeyi
1: tam
0: de sormak istiyorum.
1: Yani. O da ayıptı bu arada.
0: Ne?
1: Sonra silmiş o tweetle.
0: Tecavüzcü Coşkun'u mu diyorsun? Sonra kendi yazmış zaten. İşte çok pişmanım özür diliyorum siliyorum diye.
1: Çakar
0: Ahmet Çakar'ın böyle
1: tamam da
0: huyları
1: yani.
0: Var. Biliyorsun işte kadar. Ertem Şener vefat etti diye bir gece ansızın
1: tweet yalnız
0: Galatasaray
1: tweet gelseydi bikini giydirirlerdi.
0: Yaparlardı. Şu anda
1: demişti ya. Vardı zaten. Hoca sen bırak. Sen Fenerbahçe bikinisi de giyecektin. Giymedin diye. Ya hoca bu şey kamuoyunu yönlendirme işinde çok başarılı ama o ayıp. Ayıp yani o kadar değil.
0: Tabii yapıyor o
1: yani, işte. Sana ne diyecek? Canım istedi yaptım.
0: Tabii.
1: Falan der.
0: Az bile yapmış.
1: Az
0: bile devam
1: yapmışım,
0: edebilir yani. Ya. Öyle durumları var. Dün mesela beni rahatsız eden konulardan birisi de şeydi ya bu arada.
1: Ne?
0: Greenwood'un performansıydı. Yani bir oyuncu hiçbir sorumluluk almaz ya.
1: Muzo.
0: Topu alıyor yanındakine geri veriyor.
1: Muzo bu Avrupa futbolunu iyi bilen arkadaşlarımız var. Değerlendirmeler de yapıyorlar. Ben eskiden daha çok izlerdim. Ama eskisi kadar maç izlemiyorum. Ağırlıklı zaten izlediğim maçlar Galatasaray, Fenerbahçe
0: evet.
1: Maçları, Beşiktaş maçları. Ondan sonra eğer ihtiyaç varsa bir şey yapılacaksak diğerlerine de bakıyoruz, ediyoruz vesaire. Şimdi bu Greenwood konusu gelirken dendi ki gelirse ikinci Osman Türkiye'yi sallar.
0: Evet.
1: Vallahi ben Osman falan görmüyorum. Greenwood'da hiçbir şey yok abi. Yani dünkü maç özelinde de
0: tabii.
1: Gördük.
0: Dün özellikle
1: ben daha çok yürüyen bir adam görüyorum.
0: Sürekli yürüyor evet.
1: Yürüyen bir adam görüyorum. Çok az deparadan bir adam görüyorum. Evet alıyor. 1-2 ver kaç yapıyor. Al ver güvenin gelsin yapıyor. Buraya da müdahale etmesi lazım. Yani Greenwood'dan beklentiyle çünkü öyle bir noktaya kondu ki Greenwood. Ya ortalık yıkıldı ya.
0: Tabii.
1: Ortalık yıkıldı. Greenwood diye. Geldi. Adamda hiçbir şey yok. Mesela İsmail Hocam bunu nasıl anlatacaksınız? Yani siz İsmail'in yaptığı bireysel hatayı anlatıyorsunuz ya. Bu Greenwood'un yerlerde sürünmesini nasıl anlatacaksınız? Oğuz Aydın'ın iki maçı iyi, beş maç yerlerde sürünmesini nasıl anlatacaksınız? Nasıl? Neden bunlar oluyor? Ya bir takımın standardı olmaz mı? Sorularına Hocam yanıt verecektir mutlaka. Bekliyor muyum? Hayır. Ben o yanıtı vereceğini açıkçası düşünmüyorum.
0: Peki. Var mı abi eklemek istediğin?
1: İzleyenlerimize teşekkürler. Ağzına sağlık.
0: Senin de ağzına sağlık. Bütün izleyenlerimize teşekkür ediyorum. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere diyelim.

0: Bildirme bulunmaktadır.
1: Birebir. Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir başlıyor.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Birebir programında sizlerle birlikteyiz. Ben Göksel'in Çağrı Saraç, Yakup Çınar'la birebir programı başladı. Yakup abi hoş geldin öncelikle.
3: Hoş bulduk Göksel'in. Nasılsın?
2: Teşekkür ederim abi. Sen nasılsın?
3: İyi olmaya çalışıyoruz.
2: Bugün gelebilmene şaşırdım yani. Kimse gelemiyor bugün abi,
3: evet.
2: Çünkü.
3: Ya bir şey diyeceğim. Bugün tam tersi trafik yok biliyor musun? Okullar tatil olduğu için.
2: Trafik yok ama biraz araçlar çıkıyor.
3: Endişe var. Evet, endişe var. Çünkü ciddi anlamda ben yıllardır hani İstanbul'da 96'dan beri 30 yıldır İstanbul'dayım. Bir kere bu basın ekspres yolundaki sel vardı, dere taşmıştı. Ya o dönem hatırlıyorum. O da ne zaman olmuştu? Yine bir 15 senesi var. 15 yıldır böyle bir yağmur İstanbul'a yağmadı. Şu an İstanbul'da trafiğin biraz daha rahat olduğunu söyleyelim ama özellikle bazı yerlerde mesela Ayaza buraya yakın. Ama burayla Ayazağa'yı düşündüğün zaman kod farkı nereden baksan en az 1 kilometre vardır mesela. Yani burası 1 kilometre daha yukarıdadır. Biz şu anda Maslak'tayız.
2: Evet.
3: Orası çok aşağıda. Özellikle Rams Park'ın altındaki dükkanların, oradaki otoparkların ciddi anlamda zarar gördüğünü söyleyeyim.
2: Korkuttun abi beni. 19.45'te Ayazağa'da TRT'de maçım var benim de. Salzburg Milan. Yani nasıl gideceğim acaba?
3: Allah yardımcı olsun. Çünkü şey, orada biliyorsun çok fazla televizyon stüdyosu var. Evet. TRT'nin orada, yayıncı kuruluşun orada. Onun dışında dizi, film çekim için stüdyolar var orada. Dün bazı sanatçıların falan da böyle mahsur kaldığına dair haberler geliyordu. Hı hı. Allah herkesin yardımcısı olsun. Sokak hayvanları çok önemli. Ona da dikkat çekmek lazım. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Çünkü hayatlarında ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorlar. Bütün canlıların dikkat etmemiz gerekiyor. İstanbul'da da bugün biraz daha az gibi, evet, yağışın ama yine bazı sıkıntılı noktalar var. Ya arabaları falan Sarıyer tarafında, Ayazağa tarafında bildiğin yağmur suyu sürükledi abi. Yani inanılmaz görüntüler.
2: Gerçekten öyle. Herkesin dikkat etmesi gerekiyor.
3: Çok fazla yağdı Göksel'in. Öyle böyle değil yani.
2: Evet. Ben dün radyoya gelemedim işte. Berk yaptı yani, programı.
3: Kilogram başına 250 diyorlar. Kilometre başına, metrekare başına özür dilerim. Yani inanılmaz yoğun. Şu anda klimanın sesi mi bu, yağmur sesi mi?
2: Yok, klima sesi.
3: Ha, klimanın
2: buraya
3: sesi
2: gelmiyor
3: bu.
2: Yağmur sesi.
3: Buraya falan, ses buraya gelmiyordu. Bir önceki stüdyomuzda geliyordu.
2: Peki, bu arada temsilcilerimiz de ne yazık ki kötü bir başlangıç yaptı abi. Dünle başlayalım dilersen dün. Aston Villa karşısında Fenerbahçe farklı bir mağlubiyet aldı. 6-0'lık mağlubiyet. Maçın başında aslında böyle bir görüntü yok gibiydi ama bir anda farklı bir noktaya giden bir mücadele. Sen nasıl değerlendirirsin?
3: Ya şöyle, hani Barcelona maçını yerinde takip ettim. Orayı tabii ki konuşacağız ama yani kadro kalitesine baktığın zaman Fenerbahçe'nin kadrosu Aston Villa'dan daha iyi. Yani adam adam baktığında, maliyete baktığında, hadi daha iyi demeyelim, kafa kafaya diyelim. Ama bir tarafta makine gibi oynayan bir takım var.
2: Evet.
3: Kusursuz oynayan bir takım var. Hata yapmayan bir takım var. Şampiyonlar Ligi hata kaldırmayan bir yer. Dün çok fazla bireysel hata vardı. Aynı zamanda bitiricilik sorunu var. Sen Muriç'in yakaladığı pozisyon, atacaksın abi. Galatasaray maçında da Osimhen'in yakaladığı pozisyonlar var. Atacaksın bunları. Atmadığın zaman sıkıntı yaşıyorsun. Şimdi klişe, herkes aynı şeyi söylüyor. Premier Lig'de 16. sıradaki takım, 6 gol atabilmiş takım sana 6 tane gol atıyor. Ama işte senin 2 sezon önce ana kadroda Beşiktaş'ın düşündüğü Tammy Abraham orada anca 85'te falan oyuna girebiliyor. Evet. Fiziksel kalite çok üst düzey. İstikrar var. Mesela Emery 3 sezon falan oldu değil mi Aston Villa'da?
2: Daha fazla oldu.
3: Daha fazla olabilir, evet.
2: Kontrol edeyim bir.
3: Yok yok, daha fazla, daha fazla. Çünkü John Duran oradayken Emery oradaydı diye hatırlıyorum.
2: Vallahi abi ben bayağı yani radyoya işe girdiğim zamanlarda...
3: Evet evet, ya şunu söyleyeceğim, bir istikrar var adamlarda.
2: Kesinlikle öyle abi. Hemen bakıyorum Emery'nin de göreve başlama süresine 1 Kasım 2022 abi. 4 yıl olmuş. 4 yıl. Olacak.
3: Evet evet. John Duran'ın ilk sezonunda oradalar. Çünkü Unai Emery ile arasında geçen bir diyalogdan haberdar.

0: O dönemden beri orada. İsmail Kartal 3 kere gitti, 4. kez geldi. Bir istikrar yok. Fiziksel kalite farkı inanılmaz. İnanılmaz. Çok basit oynuyorlar oyunu. Evet, bireysel yetenekler var. Bizde de çok fazla bireysel yetenek var ama yani o pas melekesi bizim lig için yeterli Galatasaray Fenerbahçe'nin oyunu. Ama Şampiyonlar Ligi'ndeki farkı görebiliyorsun.
1: Abi sana şöyle bir şey söyleyeyim. Emery 3 ayrı İsmail Kartal döneminde Aston Villa'da kalmış oluyor.
0: Düşün yani. Öyle bir onu evet evet yani doğru. İsmail Kartal çünkü son 4 sezonda işte 3 kere Fenerbahçe'nin başına geçti. Yani şeyin karşısında Fenerbahçe'nin karşısında öyle ahım şahım çok böyle üst düzey futbol oynayan bir takım yoktu.
1: Evet.
0: Ama hani bir fiziksel kalitesi olan, bir oyun anlayışı olan. Çünkü Premier Lig kolay değil abi. Yani çok ufak detaylar orada maçın sonucunu belirliyor. Ama ona rağmen yine işte tribünleri tıklım tıklım dolu. Kadrosuna çok nokta transferler yapmış. Mesela Manzambi İsviçre milli takımının en önemli oyuncularından evet. bir tanesiydi. Galatasaray bu oyuncuyu çok istedi. Ama o genç yaşta direkt oynatabileceğin oyuncuyu kadrona katamıyorsun. Dün sahada fark yaratan oyunculardan bir tanesiydi.
1: Ya burada abi aslında Manzambi gibi isimler mesela Dünya Kupası'nda da Diomande'de çok aynısını gördüm. Ya dinleyicilerimiz işte izleyenler şey gibi görüyor işte. Ya böyle bir adam var hemen alsak ya diye ama ya bu adamları sen daha iyi bilirsin abi. 12 yaşından beri takip ediyor zaten kulüpler.
0: Kesinlikle. Ya mesela Nörşaland'da forma giyen Yirenki de vardı. O da Coventry'ye gitti galiba yanlış bilmiyorsam. Yine Galatasaray'ın çok istediği oyunculardan bir tanesiydi. Ama sizden önce takip eden, iletişime geçen çok fazla takım var. Sizin elinizde bakıyorsun kadroda. Şimdi Lukaku bu takımın en önemli oyuncularından bir tanesi yok. Kante, dün İsmail Kartal'ın maç sonu açıklaması büyük skandal. Ben Kante'yi oyuna almak istedim dedi. Kante %100 hazır olmadığını söyleyip oyuna girmek istemedi dedi.
1: Asensio bu bir olayına da benzer bu, bir durum.
0: Ya Asensio'ya benzer. Asensio'nun da şey ki Oğuz Çetin'le konuşması mesela gündem oldu.
1: Ve bir görüntü de var abi.
0: Bir görüntü var. Dizini falan gösteriyor. Hı-hı. Yani bu takımın ligde tamam asıl hedefinin şampiyonluk olması lazım. Şampiyonlar Ligi bir sahne Fenerbahçe için ve oyuncular için aslında kendilerini gösterebilecekleri sahne. İsmail Yüksek, göster kardeşim kendini burada.
1: Evet.
0: Ya ciddi bir motivasyon kaybı vardı Fenerbahçe'de.
1: Özellikle iki gol de oradan İsmail'in hatası esasında.
0: Kesin ya işte diyorum ya bireysel hatalar çok önemli. Yani çok fark yaratıyor Şampiyonlar Ligi'nde. Bir de yani bunu şeyde de gördük. Barcelona maçı tamam Barcelona başka bir takım onu konuştuğumuzda ama yani hani PlayStation'da var ya 2x. Adamlar 2x de oynadı abi.
1: Evet.
0: Ya sen adamlara hiçbir şekilde yaklaşamıyorsun, yetişemiyorsun, topu alamıyorsun. Ama işte buradaki en önemli nokta pozisyonları yakalıyorsan bunu gole çevireceğim. Bir, ikincisi hata yapmayacaksın. Üçüncüsü de kimse kusura bakmasın. İsmail Kartal Fenerbahçe'nin teknik direktörü değil kardeşim. Değil. Değil ya. Bunu görebiliyorsun abi, Fenerbahçe'nin ne oynadığını anlayamıyorsun. Biz İsmail Kartal her geldiğinde bir oyuncuyla yaşadığı problemi konuşuyoruz.
1: Evet.
0: Ya Oğuz Aydın mesela dün sahanın en iyilerinden bir tanesiydi. İrfan Can Kahveci Fenerbahçe adına pozitif işler yapmaya çalışan isimlerden bir tanesiydi. Ama bu adamları bile tartışıyoruz. İstikrarlı oynayamıyorlar. İçerideki dengeler var. O dengeleri kılıçtan geçirmen lazım Fenerbahçe'de. Geçirmezsen başarılı olamazsın. İşte yerlilerin ya Mert Hakan Yandaş hiç alakası yok bu maçta ama babacığım Fenerbahçe'nin kadrosunda ne işi var Mert Hakan Yandaş'ın? Abi, şöyle söyleyeyim. Saha içine belki etkisi yok ama saha dışında bu oyuncuların etkisi var. Bu adamlar kendi aralarında bir şekilde kulis yapıyorlar.
1: Abi İrfan Can'ın ısrarını ne diyorsun? Yani bu zorunluluktan kaynaklı mı yoksa İsmail Kartal'ın kendi tercihi?
0: Ya bir şey diyeceğim. Bu maçta başka şansı yoktu. Asensio'yu oynatması gerekiyordu ya da İrfan Can'ı oynatacak o mevkide. Kadroya bakıyorsun. Fenerbahçe kadrosu hani daha ileriye gitti diyebileceğimiz noktada daha geriye gitti. Ya Talisca'yı arar oldu Fenerbahçe. Orada bir tercih yapması gerekiyordu. İşte bu yabancı kuralından dolayı kulüpler daha dik dursaydı şu kural

0: değiştirseydi bugün belki de bu sıkıntıları çekmeyecekti. Osimhen'in yokluğunda Galatasaray ekstra bir tane yabancı santrafor alabilecekti. Fenerbahçe hem Asensio hem Talisca ile devam edebilecekti. Hı hı. Ki bu oyuncuları gönderirken kulüplerin hepsi zarar etti. Niye? İşte mevcut Türk futboluna zarar veren federasyon yüzünden. Karşı tarafa bakıyorsun, adamlar istedikleri kadar yabancı alıyorlar ve kaliteli yabancıları. Kural koyacaksan böyle kural koyacaksın. Mesela 4 tane genç kuralı, ya sen zaten dünyadaki işte Sidiki'yi aldı Fenerbahçe, tamam zarar etmiyorsun genç oyuncudan kolay kolay ama abi yani iyisini alamıyorsun, iyisini zaten sana bırakmıyorlar.
1: Tabii Premier Lig'deki kural mesela, milli takımda belli bir sayıda karşılaşmaya çıkmış olması lazım yabancıların. Var bazı şeyler, başka isimler var mesela, Şerif de gitti ama o da U21'de çıktığı için gitti. Böyle kurallar var Premier Lig'de.
0: Evet ya, sana şöyle söyleyeyim, mesela Acun Ilıcalı Hull City'ye bir takım kurdu. Hı. Kadroyu aç abi, transferlerin, bu sezonki transferlerin yaş ortalaması, bak sana şöyle söyleyeyim, 22'yi geçmez.
1: Evet.
0: 17 yaşında bile en az 3-4 tane transfer yaptılar. Sen 90 milyon euro verdiğin Kante'yi bu maçta oynatamıyorsun abi. Ya hepsini geçtim, hepsini geçtim mesela. Ben bir takımın taraftarı olarak Göksel'in sahada hani kaybedersin ama o ölçüde mücadele edersin, o ölçüde teknik direktörün bir anlayışla seni sahaya sürmüştür. Bunu göremiyorsun abi. Mesela Beşiktaş için bunu konuşabiliyoruz. İtalyano'nun yaptığı şeyler var. Mesela Okan Hoca'nın Barcelona maçının başında yaptığı başlangıç planı var. Ama Fenerbahçe'de bu yok. Yok abi maalesef, yani o kadar para harcamalarına rağmen dönüp dolaştıkları isim İsmail Kartal oluyor. Ve diyorum ya sana, maçtan sonraki basın toplantısında bile bizim hedefimiz Alanya Spor maçını. Tamam da hocam, bir bu maçı bana bir açıkla ya. Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Herkes şunu söylüyordu Göksel'in Galatasaray maçından sonra. Hatta bizim Atakan abi de tweet atmıştı. Galatasaray son 2 sezonda 240 milyon euro bonservis harcaması yapmış. Barcelona 220 milyon euro yapmış. Tamam da kardeşim, Barcelona'nın kadro değeri 1 milyar euro.
1: Barcelona'nın La Masia'sı var her şeyde.
0: Ya 5 yıl önce ben Ramspark'ta izledim Barcelona'dan en az 3 tane 4 tane oyuncu yine kadroda.
1: Evet.
0: Kubarsi 19 yaşında 3 yıl önce Napoli'deyken Osimhen'e karşı oynamış ve 16 yaşındayken de üstünlük sağlamış. 19'da da yaşadı. Şimdi dönüyorsun hani bu konuda mesela Galatasaray'ı eleştiriyor, diyorlar ki ya 240 milyon euro harcamışlar, Barcelona 220 harcamış, aradaki oyun farkına bak. Baba bir şey diyeceğim, Fenerbahçe Aston Villa'nın iki katı transfer harcaması yapmıştır. Evet. Olay o değil ki abi, olay o değil ki. Bizim kulüplerin her sezon şampiyonluğa odaklı başarı sistemi Türk futboluna çok büyük zarar veriyor. Çünkü bu bir gerçek abi. Galatasaray'da da öyle. Şimdi Galatasaray'da Okan Hoca nasıl kalıyor o koltukta? Galatasaray taraftarına kalsa, camiasına kalsa Okan Buruk diye bir teknik direktör olmamalı. Şu halde bile Barcelona maçından bile sonra istifa diyenler var. Ya biz bu kadar para harcadık, bu kadar iyi kadro kurduk. Tamam da kardeşim, bu takım öyle ya da böyle 4 sene şampiyon oldu. Geçen sene Liverpool'u 2 kez yendi. Juventus'u yendi. Fenerbahçe dünyaları harcadı. En az Galatasaray kadar transfer harcaması yaptı. Greenwood'a 40 verdin. Muriç'i aldın. Şimdi Nathan Ake geldi. Yani birçok transfer yaptın. Ama gelinen noktada maalesef mesela şey diyorduk, Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe lokum gibi kura çekti.
1: Evet.
0: Abi lokum Fenerbahçe'nin boğazında kaldı. Yani Roma maçı tamam, hani bir puan aldın ama şu maçta diyorum ya sana, bir önceki döneminde Nörşeland'da kimdi teknik direktör? Yine İsmail Kartal.
1: İsmail Kartal'dı, evet.
0: Abi inanılır gibi değil. Nörşeland'dan 6 yiyorsun, dönüyorsun Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'dan 6 yiyorsun. Ya yenilebilirsin ama ya bir şey diyeceğim. Viking'ti galiba. Berabere mi kaldı bu hafta?
1: Bayern Münih'le 3-3 berabere.
0: 3-3 berabere kaldı. Şimdi Bayern Münih'te bildiğin tabanca gibi takım, makine gibi çalışan bir takım. Demek ki fiziksel kalite ortaya koyunca, bir oyun anlayışın olunca devlere karşı mücadele edebiliyorsun. Biz bunu geçen sene iç saha maçlarında

0: Galatasaray'da gördük bunu işte. Liverpool'u yendin. Belki Barcelona'yı bile yenebilirdin.
1: Bir de kuzey deplasmanları konusunda Bodoglimt'te çünkü Borussia Dortmund karşısında 1-0 kazandı. Şimdi bizim evet. takımlar olunca dayak atmak çok kolay oluyor medya için işte. Bodoglimt'e yenildik, şu bütçeli takıma yenildik şeklinde lanse ediliyor ama bak Bayern Münih ve Borussia Dortmund bile çıkamıyor. Demek ki zorlu bir deplasman burası. Ya bunu da anlamak gerekiyor aslında.
0: Ya kesinlikle abi, kesinlikle. Onun dışında mesela Kulüp Brüj 4-3 kazandı galiba.
1: İnter
0: deplasmanında. Kulüp Brüj ya. Tresoldi diye bir tane forveti var. Son dönemde yükselen. Evet evet, o da genç. 21-22 yaşında. Yine Galatasaray'ın çok istediği adamlardan bir tanesiydi. Alamadın abi. Alamıyorsun o öyle adam. Ondan sonra mecburen gidip Deniz Gül'e dönüyorsun.
1: Abi almasan bile ya, Şahtar örneği var. Adamlar savaşta Stamford Bridge'de maçlarını oynuyorlar.
0: Valla güzel hatırlattın. Arda Turan'ı da tebrik etmek lazım. Şampiyonlar Ligi arenasında bir teknik direktörün ilk iki maçında en azından 4 puan alması. Bak, Şampiyonlar Ligi'nde kolay takım yok abi. Adı üstünde ya, Şampiyonlar Ligi. Bu takımlar kendi liglerinin şampiyonları. Tesadüfen Şampiyonlar Ligi'ne gelmiyorlar. Ya da liginde 2. 3. 4. olmuş takımlar. Paris Saint Germain 24. olduğu sezonda Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Ama bu sezon bakıyorsun 2'de 2 yaptı. Liderler şu anda. O yüzden ya bir anlayış olması lazım. Arda Turan hani geliyorum diyor. Boşuna Beşiktaş teknik direktörsüz kaldığında kapısını çalmadı. Trabzonspor teknik direktörsüz kaldığında önünü açık çek boşuna koymadı. A milli takım. Hacı olsun, A milli takımı hiçbir Türk teknik direktör reddedemez. Etmemeli de. Ama şimdi Arda'nın milli takımla ilgili açıklamaları da var. Hatta o da oraya getiriyor. Yani benim reddetme gibi bir lüksüm asla olamaz. Ama ben burada bir onur mücadelesi veriyorum. Savaştaki halkın takımı. Kalkıp da buradan. Ama Hacı Osmanoğlu var. Başka bir federasyon başkanı olsa Arda milli takımı da kabul ederdi. Ederdi yani.
1: Fatih Terim olsa mesela abi. Öyle bir
0: nerenin?
1: Federasyon başkanı olmaz. Fatih Terim.
0: Olsaydı
1: Arda Turan'a gel deseydi.
0: Gelirdi. Gelirdi. Ha, orayı da bırakmazdı bu arada.
1: İkisi ben de diyecektim aynı anda.
0: Tabii. Ya şey. Mevcut federasyonun da zaten hani teklifi o şekilde derken bu teklif sözlü olarak gidiyor. Hani resmi olarak kardeşim teklifi yapmıyorlar. En azından öğrenmeye çalışıyor. Arda Turan'ı tebrik etmek lazım. Yine kadroya bakıyorsun aynı şekilde. Yani 18 ile 22 yaş arası. Ya sen savaşta olan bir takıma bu oyuncuları getirebiliyorsan Türkiye gibi cennet diyebileceğimiz bir ülke niye getiremeyesin abi? Çünkü adam şunu görüyor abi. Bakıyor kadroya. Fransa liginin Fransa milli takımından çıkma işte Guendouzi var. Kante var. Şimdi ben gelsem beni oynatma ihtimalleri yok ki. Guendouzi 7-8 milyon euro kazanıyor. Kante 15 milyon euro kazanıyor. Şimdi 2 milyon euro verdiğin genç oyuncuyu oynatma şansın var mı? Yok. O yüzden Şampiyonlar Ligi'nde başarısız oluyorsun. 90 dakika fiziksel kaliteyi ortaya koyman gerekiyor. Dişe diş mücadele etmen gerekiyor. Savaşman gerekiyor. Buna ciddi hazırlık yapman gerekiyor. Ya ben bizim takım, ben İsmail Kartal'ın Aston Villa'yı falan analiz ettiğini düşünmüyorum ya. Gerçekten düşünmüyorum. Yani dersine çalıştığım bir takımda 6 tane gol yemezsin abi. Senin karşında Barcelona yok ki. City ile oynamıyorsun. Real Madrid'le oynamıyorsun. Uçan kaçan bir takımla oynamıyor. Aston Villa ile oynuyorsun ya. 6-0 ne demek ya?
1: Evet. Gerçekten.
0: Ve hemen oradan rotayı, ya biz Alanya Spor maçını kazanacağız. Alanya Spor maçını zaten bu kadroyla kazan.
1: Emre Bey de şey demiş. Göksel'in yayınlar ya, Yakup abi Aston Villa'yı çok gömmesin. Biz de oynayacağız onlarla.
0: Ya abi adamlar 2'de 2 yaptı bu arada.
1: Evet.
0: İlk maçlarını da kazandılar. Mesela Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı 4 takımın 4'ü de ilk 2 maçını kazandı.
1: Belçika deplasmanı bir de Brüj'de kazandılar 3.
0: Düşün yani. Brüj'ü deplasmanda yendiler.
1: Evet.
0: Galatasaray Stuttgart'la karşılaşacak. Stuttgart 2'de 2 yaptı. Bayern Münih'le karşılaşacak. 2'de 2 yaptı. Barcelona 2'de 2 yaptı. Paris Saint-Germain 2'de 2 yaptı. Aston Villa 2'de 2 yaptı. 2'de 0 çeken 2 tane takım var grupta. Önümüzdeki hafta karşılaşacak. Galatasaray evet. ve Lille. Lille de 2'de 0 çekti. Ama hani Galatasaray'ın grubuna baktığın zaman, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi grubuna baktığın zaman hani daha zor takımlar var. Ya Beşiktaş'ın zorlanabileceğini, Galatasaray'ın zorlanabileceğini düşünüyorsun. Galatasaray için Şampiyonlar Ligi şimdi başlıyor. Ama Lisbon maçından bir puan çıkarsaydı tabii ki güzel olurdu.
1: Tabii Lille maçı da kritik bir eşik abi, herhalde Şampiyonlar Ligi'nde kaderi belirleyecek maçlar. Ama onun öncesinde Barcelona karşılaşmasını nasıl değerlendirirsin? Yani ilk yarıda Batrakov'un golü, Osimhen'in o 2-0'a getirdiği gol bir anda nereye gidiyor maç dedik. Sonrasında ikinci yarı bambaşka bir senaryoyla karşılaştık.
0: Göksel'in hani bunu birçok kişiden duydum. İzlediğimiz Barcelona bambaşka bir Barcelona.
1: Evet.
0: Adamlar ezbere top oynuyor. Ve 11 kişinin performansı %90 seviyelerinde. Yani %85 değil, %80 değil, %90'ın üzerinde performans gösteriyorlar. Ya tamam, Dani Olmo'yu izliyorduk ama mesela baktığınız zaman maçta gol atmadı, asist yapmadı belki ama ya savunmadan gelip aldığı toplarla 3 saniye sonrasında rakip ceza, Galatasaray cezası aslında hemen önündeydiler. Bir, muhteşem bir sistemleri var. Dünyanın en iyi kadrosuna sahip değiller ama şu anda dünyanın en formda takımı Barcelona. Net. En formda takımı. Bak, en iyi kadro değil. En iyi takım değil ama en iyi sistem ve oyununa sahip takımı şu anda. Ve aynı zamanda dünyanın şu anda en yetenekli, en formda oyuncusu Barcelona'da. Evet. Lamine Yamal. Lamine Yamal bambaşka bir oyuncu. İzledi, böyle canlı izlediğinde çok daha iyi anlayabiliyorsun. Ve Hansi Flick'le beraber, yani son dönemde artık böyle takıma da uyum sağlamış. Bireysellikten uzaklaşmış. Adam asist yapıyor, pas veriyor. Normal şartlarda akrobat adam ya, bildiğin adam, şov yapıyor. Geçemeyeceği adam yok, çalım atamayacağı adam yok ve attığı çalımlar böyle hani ezber değiştiren, işte Şampiyonlar Ligi'nin paylaştığı bir tane görüntü var. Eren Elmalı'yı geçtiği pozisyon, ben hayatım boyunca PlayStation'da bile o hareketi yapamam. Yapamayız yani, adam bunun gerçeğini yaptı. Bir tarafta en iyi sistem, bir tarafta en iyi yeteneğe sahip oyuncusu. Galatasaray maça çok iyi başladı. İyi başladı derken, Galatasaray taraftarını biliyorsun, Şampiyonlar Ligi maçlarında özellikle başlangıçta rakibi adeta böyle şoka uğratıyor. Barcelona şoka uğradı. Şimdi ilk golü buldu Galatasaray, 1-0 öne geçti. O arada Barcelona'nın atakları var ama en azından hani fiziksel olarak ilk 30 dakika Galatasaray güçlü kaldı. Hem savunma oyuncuları, hem Torreira, hem Lemina bir şekilde hani çok fazla gol pozisyonu vermedi rakibe. Sonra 2'yi attı ama iptal edildi offside'dan dolayı. O gol iptal olmasa başka şeyleri konuşabilirdik. Ama bunu yüksek sesle söyleyemiyorum çünkü maç 5-2'de bitebilirdi. Hani 4-1 bitti ama rölantiyi aldı Barcelona. 70-80'den sonra rölantiyi aldı mesela.
1: Evet.
0: Şimdi Barcelona ile bir Türk takımının berabere kalma ihtimali şöyle olur. O maçın 45 dakika oynanması lazım maksimum. 45'ten daha fazla oynarsan, adamlar her 2 dakikada bir pozisyona girdi ya. 90 dakikada 30 kere senin ceza sahana girmişler. 30 kez. Ve bunu nasıl yapıyorlar biliyor musun? Çok basit bir şekilde yapıyorlar. Evet abi. Hani Cruyff'un sözüydü galiba. Hani futbol aslında karmaşık bir oyun değil, çok basit. Futbolcular ve teknik adamlar bunu zorlaştırıyor diye. Gerçekten öyle. Yani Barcelona'da çalım atabilen hani bir ya da iki tane oyuncu var. Tam en iyisi var. Lamine Yamal attı mı en iyisini atıyor. Şimdi bir tarafta, en başa dönüyorum, Barcelona'da %90 seviyesinde oynayan 11 oyuncudan bahsedeyim. Kaleci de gayet iyiydi. Ayakları çok iyi. Bazen stoper gibi öne çıktı, pas attı, bilmem ne yaptı. Değil mi? %90 seviyesinde oynayan 11 oyuncu. Şimdi Galatasaray'ın 11'ini aklına getir.
1: Evet.
0: Uğurcan Çakır günün en iyilerinden bir tanesiydi. 5 tane net pozisyon kurtardı. Özeti de açtım, tekrar dikkatle izledim. 5 tane net pozisyon kurtardı. Yani maç 9-1 bitebilirdi, 8-1 bitebilirdi. 6-7 bitebilirdi. Uğurcan çok iyi performans gösterdi. Dönüyorsun, Barış Alper Yılmaz maksimum %50'siyle oynadı. Davinson Sanchez sahanın en kötülerinden bir tanesiydi. Çok fazla bireysel hata yaptı.

0: rakip sana hata yaptırıyor. Hem çok rahat oynuyorlar, çok fazla koşmak zorunda kalmıyorlar ama koştuklarında da seni, sana panik yaşatıyorlar, hata yaptırıyorlar sana. Şimdi Davinson Sanchez %50'siyle oynadı. Hadi İsmail Jakobs fena değildi. Eren Elmalı idare etti. E geliyorsun orta sahaya. Şimdi Pedri, yanında Rodri. İki tane dünyanın en iyi orta sahası. Ve bu adamlar İspanya milli takımının temelini oluşturuyorlar. Veya Barcelona'da İspanya milli takımında oynayan 7 tane 8 tane oyuncu var. İspanya milli takımı 45 maçtır kaybetmiyor. 45 maçtır kaybetmiyorlar. Şimdi sen bu takıma karşı orta sahada direnç göstermen gerekiyor. Torreira, Lemina %50 oynadı. E geliyorsun, Leao idare etti. Yunus Akgün sahanın kötülerinden bir tanesiydi. Osimhen daha hazır değil. Yine karşılaşmanın kötü performans gösteren oyuncularından bir tanesiydi. Bir Batragov kalıyor. Hani evet, kendi performansını yukarıya taşıyan sahada Uğurcan'la beraber 11 oyuncudan 2 tane oyuncu var. Şimdi senin bir kere kusursuz oynaman lazım. Senin %90'larda oynaman lazım. Barcelona'nın da %70'lere 60'lara düşmesi lazım ki sen Barcelona maçı karşısında kazanabilesin. Şimdi maçın başlangıcında taraftarın o baskısı, senin o öldürücü presin, yaptığın pres, kaptığın toplar, Leao'nun çok iyi içeriye çıkardı, Basagov'un buluştu, Barcelona savunmasını dengesiz yakaladığın bir an golü buldun. Anca böyle öne geçiyorsun. Onun dışında bireysel olarak senin oyuncuların Barcelona'nın gerisinde zaten. En iyisini göstermesi lazım. Barcelona'da oyuncuların da en kötü gününde olması lazım kazanabilmen için. O yüzden maçın ikinci yarısında zaten çok rahat bir şekilde hemen böyle 2-3 tane gol attılar. Skoru 4-1'e getirdiler ve hani Okan Hoca'nın teknik ekibinden de böyle konuştuğum insanlar oldu. Bizim yapabileceğimiz maksimum bu kadardı diyor. Ha bence o kadar değildi. Sen yanlış transfer yapmasan, sen ikinci yarıda Leslie Ugochukwu oyuna girdi. Ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı abi. Sané oyuna girdi. Sané'deki düşüş böyle. Uzaydan aşağı doğru iniyor. 12 milyon euro ödüyorsun. Rakibin en fazla kazanan oyuncusu Lamine Yamal. 10 milyon euro seviyelerinde kazanıyor. Tam reklam anlaşmaları, onlar bunlar. Dünya starı şu anda bir numara. Abi Mbappe.
1: Ama kazanımlar da var. Mesela Karim Adeyemi örneği var. Dortmund'da bitmiş, düşünülmüyordu. Galatasaray'a gelse Hakim Ziyech gibi olacaktı. Barcelona'ya gitti. Lamine Yamal'ın işte kanadı, diğer kanadı oldu yani.
0: Şöyle Adeyemi mi sorsan Galatasaray taraftan, Leao'yum Leao isterlerdi. Evet. Ama ikisinin arasında şu an dağlar kadar fark var. Abi Hansi Flick, yani Barcelona'da bak bazı takımlarda bunu görebiliyorsun. Artık yıllardır sen maç anlatıyorsun, ben maç izliyorum. Takımı izlerken diyorsun ki bu takımda bir teknik direktör dokunuşu var.
1: Evet.
0: Abi Barcelona'da alası var. Alası var. Adam hem mevcut kadrodaki oyuncuları geliştiriyor, hem yeni transferleri bambaşka yıldızlara dönüştürüyor. Ve bunu yaparken oyuncular çok fazla efor sarf etmiyor. Mesela Lamine Yamal yorulmadı abi, yorulmadı. Ve zaman zaman savunmaya falan da yardıma geldi.
1: Evet.
0: Yani yorulmadı adam.
1: Kendini öyle parçalayan bir isim görmedim ben Barcelona'da.
0: Yok abi, çok rahattılar. Yani Göksen'in sana ne diyorum bak, 42 yaşındayım. Hani 10 yaşından itibaren şey say, 32 yıldır maç izliyorum. Ben bu kadar rahat oynayan, rahat pozisyona giren başka bir takım görmedim. Ve şu gerçeği de söylüyorum, yani adamlar 65'ten sonra rölantiyi aldı. Çok gelmek istemediler. Bir Gabriel Jesus girdi oyuna, o pozisyona girmeye çalıştı. Adeyemi soldan gitmeye çalıştı. Orada da Okan Hoca önlem aldı. İşte Salah'ı aldı oyuna. Orada değişiklikler yaptı. Yoksa Barış mı? Bizimkiler diyorum ya sana, ilk 45 dakikada bütün enerjileri... Ya şunu soruyorum sana. En basiti, bir tane skutura biniyorsun. O skuturun şarjı %5'e geliyor. Galatasaray'ın ikinci yarıdaki performansı %5'ti abi.
1: Evet.
0: Şimdi istesen de gaza bassan da gitmiyor. Çünkü şarj yok. Bitmiş. Ama senin karşında hala %90 şarjı olan bir takım var. Öyle geliyorlar. Ve yaptığın her oyuncu değişik.

0: pozitif yansıyor. Bu bir teknik direktörü becerisi. Bu Barcelona'yı başka bir teknik direktöre versen bu kadar net oynatamayabilir. Burada teknik direktör ön plana çıkıyor abi.
1: Kesinlikle. Ve kazanım konusunda bir dinleyicimiz de örnek vermiş ya, adamlar da Arap pazarına giriyor diyor dinleyicimiz, gidip oradan Cancelo'yu getiriyorlar, bizim ülkede gidip John Duran'ı getiriliyor işte.
0: Şimdi senin beke ihtiyacın var, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın beke ihtiyacı var. Hı hı. Sen Cancelo'yu niye düşünmezsin? Şimdi Barcelona'nın verdiği parayı sen de verirsin Cancelo'ya.
1: Evet.
0: Adam Portekiz milli takımında uçuyor kaçıyor. Adam Barcelona'da uçuyor kaçıyor. Yani Galatasaray'ın kadroya da baktığın zaman böyle ön plana çıkarabileceğin 3-4 oyuncudan bir tanesi Cancelo. Ve yani birçoğunun ismini dahi, hani tamam Eric, futbolu çok yakından takip eden insanlar biliyor ama her biri böyle dünya yıldızı potansiyelinde oyuncular,
1: evet,
0: değil.
1: Ben de katılıyorum. Eric Garcia, Gerard Martin, yani Yamal gibi,
0: evet abi,
1: şey açacağımız biri değil. Keza Gavi falan da öyle. Pedri biraz orada.
0: Evet abi, yani Pedri'yi biraz kenara koyabilirsin. Onun dışında hani Olmo bile böyle hani çok üst seviye bir oyuncu olarak gösterilmiyor. Ama sana diyorum ya, ben mesela birçok oyuncuyu hani takip ettik milli takımlarda ama canlı izlediğimde Olmo inanılmaz bir oyuncu.
1: Evet.
0: Yani Barcelona'nın hani sezon başında Galatasaray'ın gündemine geldi ya abi, Barcelona'nın bu oyuncuyu bırakma ihtimali %0'mış ya, sıfır. İmkanı yok. O forvet başlayacak diye Okan Hoca'nın açıklaması var. Adam kendi ceza sahasından top alıyor. Ve topu aldıktan sonra rakip ceza sahasına takımın gitmesi 3 saniyeyi buluyor.
1: O yüzden uzun pasta da yapmıyorlar yani abi.
0: Kesinlikle. O yüzden bizim hani o seviyelere çıkma şansımız yok. Galatasaray için Şampiyonlar Ligi yeni başlıyor. Lille maçı var. Önümüzdeki hafta sonrasında fikstüre baktığımızda Stuttgart, Aston Villa, AEK, bir de Feyenoord maçı var. 4 tane maç var. Galatasaray'ın ayarında, Galatasaray'ın kazanabileceği 4 maç. Lille maçının da ben çok kolay geçeceğini sanmıyorum. Onlar da ilk 2 maçını kaybetmişlerdi. Galatasaray için kolay olmayacaktır o maç. O maça dediğim gibi Lille de asılacaktır. Oradan gelebilecek beraberlik sonrası için Galatasaray'ın dediğim gibi kolaylaşan bir fikstürü var ama hani kolaylaştı dediğimiz fikstürdeki Aston Villa 2'de 2 yaptı. Fenerbahçe'ye 6 attı. Stuttgart 2'de 2 yaptı.
1: Evet.
0: Orada işte Feyenoord bile ilk maçını kazandı. AEK ilk maçını kazandı. Yani hep puan alan takımlar. Ya hiçbir şekilde kolay değil. Konsantre olman lazım. Ama sana şunu söyleyeyim. Hani Galatasaray takımının baskısı ve taraftarının baskısı inanılmazdı. Yani rakip Barcelona olmasaydı, bu seviyede bir takım olsaydı, mesela Liverpool'da hani bu baskılara dayanamadı, iki maçta kaybetti. Juventus'u duman etti Galatasaray. Duman etti ya kendi sahasında. Barcelona bambaşka bir takım. Yani Barcelona, Paris Saint-Germain, orayı bir iki takım daha ekleyebiliriz. Onları ayrı bir konuma koymak lazım. Galatasaray maç başlangıç planı olarak, kadro olarak dediğim gibi formda olmamasına rağmen, birçok oyuncu formda olmamasına rağmen, Lemina, Osimhen direkt sakatlıktan dönüyor. Düşünsene biz ne diyoruz mesela? Osimhen'siz Galatasaray'ın kolay kolay Şampiyonlar Ligi'nde maç kazanma ihtimali yok. Bu maçta Osimhen sahada varlığıyla yokluğu tartışılır, o kadar söyleyeyim. Çünkü 3-1'den sonra da Galatasaray'ın yakaladığı pozisyonlar vardı. Osimhen'in işte Kubarsi ile Garcia ile girdiği ikili mücadeleler var. Neredeyse hepsini kaybetti. Yani hızlanıp da kaleciyle karşı karşıya kalabileceği 8 tane falan offside'a düştü Osimhen.
1: Evet.
0: Yani çok önde savunmaları vardı. Aslında Osimhen'in oyununa uygun Galatasaraylı oyuncuların Osimhen'i buluşturduğunda etkili olabileceği dakikalar da oldu. 3-1'den sonra bile bir dönüş gerçekleşebilirdi ama maalesef Osimhen gününde değildi. Sakatlıktan daha tam sağlıklı bir şekilde döndüğünü düşünmüyorum.
1: Bir şey ya bu. Neden hiç süre bulamıyor şu anda Galatasaray'da? Benim geçen sezon Leipzig'te anlattığım bir isimdi. Yani Lukeba'nın sakatlığında büyük bir bölümünde sezonu bir şey ya bu oynadı.
0: Ağır ve hantal bir oyuncu mu?
1: Yani şimdi Bundesliga çok gol olan bir lig olduğu için abi, Leipzig de çok savunmasıyla ön plana çıkan bir takım olmadığı için orada çok göze batmıyordu.
0: Anladım.
1: Ama yanında da Willi Orban oynuyordu. Yani yanındaki oyuncu ağır ve hantal bir oyuncuydu.